maçının başına da dün bunun aynısı geldi. Bu oyunu oynayamıyorsan İsmail Kante Genduzi ile sahaya çıkıp hem orta sahaya hem de topu tutman gerekiyordu. Denedi, olmadı. Şey var, izliyorum işte derbiden sonra yorumcuları falan şeyi söylüyorlar. İşte Fenerbahçe saldırır falan. Ya yani Fenerbahçe hakkında yapılan yorumların bana göre artık gerçeklik payı çok çok yok yani, azaldı. En son şampiyonluk yaşatan hoca Ersun Yanal'dı. O da çıktı işte her hafta televizyona, ne dedi işte, Fenerbahçe savunma yapmaz, yaptırır dedi. Fenerbahçelilere bunu aşıladı. Sürekli hala söylüyorum bilmiyorum, çıkıyorum konuşuyorum Ersun hocam, ama bunu böyle empoze etti Fenerbahçelilerin kafasına. Yani artık o söz o kadar benim böyle kulağımı tırmaladı ki, bu tedrisattan geçen İsmail Hoca da aynısını yapmaya çalıştı. Artık maalesef yok dünya futbolunda savunma yapmayalım, saldıralım, hurra hadi Allah Allah, bir anlayış yok yani. 15-20 sene oluyor. Bitti artık, karşıdaki rakibi küçük görme, saygı duymama, 11 kişiyle ileri koş, bir iki tane sallarız taktiği maalesef bitti. Ama bu sürekli bakıyorum ben, futbol severlerin ıstılıp ıstılıp önüne koyuyor. Ya ikinci gole bir bakar mısınız rica ediyorum tekrar ya. Savunmada bir tane adam yok Fenerbahçe'de. Maç 1-1 devam ediyor, 1-1. Ne olacak kendi evinde? Tamam hani yenemiyorsan yenilme de, iyi de oynamıyorsun. Anlıyorsun hoca olarak, seyirci bile anlamıştır yani, hepimiz anladık değil mi, Beşiktaş gol atacak belli yani, geliyor ya. İkinci golde bir kişi yok, yerleşim bozulmuş, orta saha boşalmış, Fenerbahçe'de herkes ileride gol arıyor yani, sanarsın ki halı sahada top oynuyor yani. Fenerbahçe'nin bana göre hücum geçişlerini yapabilecek, zaten bunu da herkes söyledi, dinamik bir 8 numaraya ihtiyacı vardı. Bu ne Asensio'ydu ne Talişka'ydı, derbi özelinde söylemiyorum, zaten Kerem onu asla yapamaz da, ne bir Kerem'di. Ya bir kanadında Greenwood varsa, ya orta sahada tamam dinamiksin, ya diğer kanadını da Greenwood ayarında bir oyuncu almak durumundasın. Böyle yapacaksın. Bence Lyon maçı bir tık yanılttı gibi futbol severleri. Orada mesela İsmail Yüksek oyuna girmese o maç da Lyon'un lehine dönebilirdi. Ya bir tık orada da maç hatta gidecekti yani, attı Lyon falan, böyle offside'den iptal oldu. İsmail girdi bir tık toparladı. Hani 2-0'da belki soksaydı bu kadar zorlanmazdı Fenerbahçe, ama 2-1 olduktan sonra sokunca orada biraz yalpaladı. Osimhen ve Lemina hafta sonu oynar mı demiş. Vallahi Lemina 2 hafta şey, özür diliyorum, Osimhen'in 2 hafta olmadığını biliyorum. Öyle söylendi. Zor gibi işi yani. Kim oynatır? Deniz'i mi oynatır? Barış'ı mı oynatır? Artık Leo'yu mu oynatır? Bilemiyorum ama imkansız. Yani bu hafta çok oynayacağını düşünmüyorum. Vlahovic'in Skriniar'a yaptığı hareketi, herkes ceza alması gerektiğini söylüyor. Mereleş aldı işte 11 maç falan. Ama Mereleş hakeme tükürüp o hareketi yaptı. Vlahovic ise maç içinde rakibine yapıyor. Bunlar maç içinde olan şeyler değil mi abi demiş. Vallahi evet, o şey hareketini söylüyorsun, elle oval işareti yaptı, onu söylüyorsun. Vallahi görüntülerden ceza veriyorlar, örnekleri var. İşte İrfan Can'a vermişlerdi, Arda'ya vermişlerdi, çok var. Mereleş olayı kupa maçıydı değil mi o dönemde? Vallahi hiç hatırlayamadım ya, o çok eski zaman, 13-14 yıl falan geçti, hiç hatırlayamıyorum. Hani o dönem belki işte futbol disiplin talimatının en sert maddesi falan verilmiş olabilir. Yani ona göre işte işletilmiş, kural verilmiş olabilir. Burada Vlahovic yer mi ceza? Bence alır. Ama öyle 11 maç falan ceza alacağını düşünmüyorum. Bir maç ceza verirler. Öyle artık el kol hareketlerinden veriyor. Icardi'ye de verdiler mesela, hatırla. İşte yapay zeka mı değil mi falan, görüntülerden veriyorlar. Ama bir maç alır. Çok alacağını düşünmüyorum. Abi Fenerbahçeliler muhteşem, bir bahane hakkına sahip. Kerem tek bir şut atmıyor, tek bir çalım atmıyor. Suç hemen hakemin. İsmail Kartal en kritik zamanlarda büyük hatalar yapıyor. Suçlu hemen yapı. Aziz Yıldırım takımı yaşlandırıp kötü bir kadro kursun, konuşursam ağır olur diye tehdit etti demiş. Yani kötü futbol oynadı da, ya buna bir şey söyleyemem yani, sonuçta kaybedince, Beşiktaş da kaybetseydi Beşiktaş da hakemden dem vuracaktı. Bu işler böyle olur yani, taraftarın gazını bir şekilde almak zorundasın, bunu yapacaksın. Yani taraftarın gazını almazsan sana daha fazla yüklenirler. Fenerbahçe de onu yaptı.

Ya bu Beşiktaş olsaydı Beşiktaş da bence öyle yapacaktı. Galatasaray olsaydı bence Galatasaray da öyle yapacaktı. Ya Kerem'e gelecek olursak, ne diyeyim ki yani, neden o röportajı veriyorsun ki, ne gerek var yani? Maç sonu röportajda şey diyor, evet haklı olabilirsin Kerem, olabilir kendi tarafından, işte kartlar verilmedi, penaltılar verilmedi, demoralize olduk dedi. Beşiktaş'a da verilmedi, hakemler zaten öldürüyor bizi ya, verilse belki de coşacaktık falan dedi, hani böyle olumsuzluk oldu, motivasyonumuz sıfırlandı dedi. Böyle her olumsuzlukta, size sorayım dostlar, mesela her olumsuzlukta moral motivasyonunuz sıfırlanır mı sizin? Evet, şimdi tekrar şey, paraya, iş paraya gidecek ama oraya yapacağım bunu maalesef. Ya Cihan, bu adam bu kadar para alıyor diye psikolojisi bozulamaz mı diyenler de çıkacaktır ama benim de bazen moralim motivasyonum sıfır oluyor. Ben de diyeyim ki ya, bana çok eleştiri mesajları attınız, benim moral motivasyonum sıfıra düştü, artık yayını yapamıyorum, ben şu yayını bir kapatıp gideyim. Hani dükkanı kapatıp gidelim falan. Yani hepimiz böyle yani biri yanlış kararlar verdiğinde, bize haksızlık yaptığında moralimiz motivasyonumuz sıfırlanacaksa ya, burada olmamızın çok bir anlamı yok bana göre. Mesela Beşiktaş maçında yenilen ikinci gole bir dikkatli bakın. Ben bu ikinci gole kafayı takmış durumdayım. Yani gerçekten kafayı taktım, çok izledim çünkü. Yani Beşiktaş geriden oyun kuruyor, Kerem önde baskı yapmaya çalışıyor ama bunu biraz böyle yapmak için yapıyor. Hop, onu yapınca da Kerem'e de desteğe de gitmediler bu arada. Onu da hakkını yemeyelim. Çocuk tek başına o presi yapmaya çalıştı. Hani yapmak için yapınca arka alan boşaldı. Salih topu aldı, rahatça orta sahadaki arkadaşına attı. O da hiç beklemeden ileride Orkun'u gördü, o da attı. Gitti Vlahovic'e falan, böyle rahat bir gol oldu. Ön alan baskısını mesela Galatasaray da bunu deniyor bazen. Mesela gidiyor Osimhen tek başına yapıyor. Kanatlardan Yunus falan bindirmeyince o baskı boşuna. Yalandan baskı oluyor yani. Kerem'in baskı da onun gibi bir şeydi. Gurme Galatasaraylılar çok iyi bilir. Okan Hoca beni hiç yanıltmadı. Lisbon'dan 3-4 deyip gelmezsek benim demiş yüzüme tükürsün. Dur ya, bu ne? İç karartıcı bir mesajdır. Neden 3-4 tane yiyorsun? Yine aynı senaryo değil mi? Şey diyorsun. Yani Frankfurt maçından önce de Osimhen yoktu, 5 yemiştik diyorsun. Yine öyle bir senaryo. Bilmiyorum. Yani Lisbon dönüşü işin rengi farklı olabilir. Hani yüz tükürme kısmı biraz iddialı. Hani maçı bence bir kazasız belasız atlatsınlar da senin şu yüz tükürme işine bir bakarız. Berlin'e selam olsun. Nereden de buluyorsun ya. Cihan selamlar. Herkes hakemlerden dertleniyor ama kimse net bir çözüm bulamıyor. Buluyorlar işte, yabancı falan. Ne yapacaksın ki? Ne yap? Orada komple bir yeni şey yapman lazım. Bir temizlik yapman lazım. Bu sefer yerine gelecek olanları da böyle pat diye koymuş olacaksın. Bu emeklilik işini falan çok başaramadılar. Bu operasyon oldu ya işte, hakem operasyonu falan. Ondan sonra bu hakem camiası iyice dağıldı. Tamam, o dönemde hakemleri çok iyi değildi ama bu hakem operasyonundan sonra orayı bir türlü toparlayamadılar ne yazık ki. Artık demiş her kulüp kötü oyunu, kötü skoru hakeme bağlıyor. Kimse dönüp kendine bakmıyor. Hakemler suçlu ama kulüp olarak biraz kendimize bakmamız gerekmez mi? Koskoca Fenerbahçe ikinci yarı top oynamadı. Kaleyi bulan sadece 2 tane 3 tane suçumuz var. Koca 90 dakikada sadece bir penaltı pozisyonunu mu tartışacağız demiş. Aklı selim bir yorum. Katılıyorum. Yani mesela İtalyan hocaya soruldu hakem. Görevini yaptı dedi. Kaybetseydi böyle mi konuşacaktı bilmiyorum. Ağzına sağlık. Yani yıllardır Türk futbolunun en büyük ezberi bu. Hani kötü yönetimi de, kötü skoru da, basiretsizliği de, en kolayına kaçıp hakeme yıkıyoruz. İşin kolayı var tabii. Çık kameraların karşısına. 30 dakika hakem konuş. Kendi hatalarını, o futbolcuların sahada yürüdüğünü git halının altına süpür. Bunu dünkü maç özelinde söylemiyorum ha. Metin Bey de bunu çok yaptı. İbrahim Atipoğlu da yaptı. Rams Park'ın önünde biz otoparkta çektik. Maç bitti. Eray Yazgan bile geldi konuştu. Herkes yapıyor bunu. Ama işte insanların böyle dönüp aynaya bakmayı cesareti olması lazım. Ne oyun gelişiyor, ne kulüplerin mentalitesi değişiyor. Tamam, hakem hataları var, standart yok, her hafta başka bir skandal izliyoruz. Buna diyecek zaten sözüm yok. Ama büyük takım refleksi denilen şeye ne oldu? Yani nasıl olsa hakemler böyle diyerek bir şeye mi sığınacağız yani? Senin de söylediğin gibi çok güzel cümle. Koskoca Fenerbahçe diyorsun. O ikinci yarıdaki sinik oyun, o ikinci yarıdaki silik oyun. Hem neyle hem leyle. Yani ne kalıyor geriye? Ya sadece bir penaltı pozisyonu mu?

0: Sen devasa bütçe harcayacaksın, kadronu kuracaksın. İkinci yarıda kaleyi bulmakta zorlanacaksın. Ama sorumlusu sahadaki hakem, VAR odasındaki adamlar. Ya teknik heyet de futbolculuğu da çıkacak, bu uyuşukluğun hesabını verecek. Tamam, hakemleri eleştirelim, eleştirilmesine de. Ya sıra öz eleştiriye gelince de, ya ben bir üç maymunu oynayayım demeyeceksin. Maalesef. Yoksa bu ligde daha çok pozisyon tartışacağız zaten. Hakem programı var yani. Hakem programı. Ultra Aslan kurucusu Sebahattin nerede? Tribünde yok demiş. Ev hapsinde diyebiliyorum. Serkan Karataş. Cihan Bey, kanırta kanırta kötü bir kelime değil. Az önce okumadınız ya demiş. Kötü bir kelime değil. Evet, yani zorlayarak, yani uğraşarak demek anlamında. Ama şimdi sen kanırta kanırtayı biz hani farklı anlamda söylüyoruz ya. Biraz böyle argo deyim kullanıyoruz. O yüzden şimdi sen o mesajı okuduğumda kötü lansı anlaşılabilirdi. Yani kanırta kanırta yendik dediğinde, yani bence kötü bir laf. Bana göre kötü bir laf, ama sana göre, sen şimdi Türk Dil Kurumu'na bakmışsın, şeyine falan, açıklamasına bakmışsın. Orada doğrudur değildir bilmem de. Yani Türk milletinde, yani Türkiye'de, şimdi sen füsendesin, hep de mesaj atıyorsun bize, sağ olasın. Kötü bir tabirdir o, öyle söyleyeyim yani. Bence yazma öyle ya, iyi olmaz. Seviyorum seni, selam olsun. Bir Yunus Aydın'a gideceğiz dostlar. Buradayız, 13'e kadar buradayız, konuşuruz. Mesajları da görüyorum, selam olsun. Ama Yunus'a da bir merhaba diyelim. Şöyle bir, evet, alıyorum Yunus'um, bir saniye. Selamlar, nasılsın? Hoş geldin.
1: İyiyim, sağ ol, sen nasılsın?
0: Sağ olasın, ne var ne yok. Saatimiz birazcık değişti böyle ama alışıksın sen, sorun olmaz.
1: Hiç soruyor, hiç soruyor abi. Derbi sonrasında güzel de oldu.
0: Derbiyle başlayalım o zaman. Ben Filenin Sultanları'nı da soracağım sana tabii, ama yani Türkiye'yi mutlu, evet, etmeye devam ediyorlar. Ama klasik işte, hakem yorumlarımız var zaten, konuşuyoruz ama biraz da şu Fenerbahçe'nin ikinci yarıdaki oyununu konuşmak istiyorum Yunus. Neyi yapamıyor Fenerbahçe? Sorun ne? Ne olmuyor yani? Senin sahada gördüğün neyi bize söyler misin biraz?
1: Yani bence Fenerbahçe'nin haftalardır konuştuğumuz, yani Konya maçında 4-2 kazanırkenden beri gelen, hatta bir önceki dönemde Tedesco'dan dahi gelen bir eleştiri, Fenerbahçe çok rahat gol yiyor. Bunu zaten hani 1,5 yıldır dediğim gibi konuştuğumuz bir durum. Ve burada Fenerbahçe'nin bence rakiplerine oranla en güçlü olduğu konulardan birisi Kante Gendouzi orta sahası. Yani geçtiğim senin Ocak ayından beri hani birçok maçta rakiplerine teknik olarak da üstünlük kurdular. Ama bugün gelinen noktada işte devre arasında ikinci yarı ne değişti sorusunun en belirgin cevabı oyuncu değişikliği. Yani Greenwood'u ortaya alarak, yani İrfan'ı oyundan çıkartıp tam orta saha hakimiyetini kaybetti İsmail Hoca. Orta saha hakimiyetini kaybettiği gibi Greenwood'un da saha içindeki bütün performansını negatif etkiledi. Fenerbahçe hücumda bir şey üretemez hale geldikten sonra, zaten az önce Konya maçından bahsetmesi dedim. Tam olarak evet, bu takım 4 gol atarak kazandı ama içeride 2 gol yedi. Yani bu çok çok önemliydi. Yani Fenerbahçe çok rahat gol yiyor, çok rahat pozisyon veriyor. İşte Vlahovic'in ikinci golünü de gördük. Hem Orkun boş, hem Vlahovic boş. Yani stopperler çok zayıf kalmış durumda. Ve en büyük bence problemlerden birisi gerçekten istek konusuydu. Akıllar Roma maçında mıydı değil miydi bilemem. Akıllar Roma maçındaysa da bence bu yönetime ve aynı zamanda İsmail Hoca'ya eksi yazar. Çünkü Fenerbahçe'nin önceliği Yıldırım'a bütün seçim döneminde de söylediği gibi tamamen lig olmalı. Fenerbahçe taraftarı Şampiyonlar Ligi'nde, yani şu an bir başarısızlık da gelebilir. 18 yıl sonra orada olmak dahi taraftarı memnun etti, ama ligde şampiyon olamamak Aziz Yıldırım'ın vaatlerini yerine getiremediği anlamına gelecek bu saatten sonra. Ve geçen sene tüm sezon iki kez kaybeden, ilk yenilgisini 22. hafta alan Fenerbahçe 4 hafta sonunda ikinci kez mağlup durumda. Oyundaki en büyük problem bence orta sahada net bir değişiklik yapması İsmail Hoca'nın. İlk 11'i zaten bence ikinci yarı dayanamayacak bir 11'di. Çünkü İrfan Can Kahveci'yi aldığınız hiçbir maçta 90 dakika oynatamıyorsunuz, ya da yedekten aldığınızda da verim alamıyorsunuz. Demek ki İrfan Can büyük maçların oyuncusu bence değil. Tabii ki İsmail Hoca taraftar tepkisinden korkuyor belki, ama İsmail 80. dakikada hücum için artık çaresizlikten oyuna alınacak bir oyuncuysa, İsmail, Kante, Gendouzi orta sahasıyla da büyük maçlara çıkabilir Fenerbahçe. Orta saha hakimiyetini almak için diye düşünüyorum. 10 numaranız sakatsa, Asensio sakatsa, 10 numarasız bir oyun inşa etmek zorundasınız. Gayet iyi hücum kanat oyuncularınız var. Oğuz o güne kadar formda bir oyuncuydu. Mason Greenwood'un zaten tartışmaya gerek yok. Tabii ki değişikliklerde başta Lukaku olmak üzere pozitif etki etmedi. İyi durumda değil. Yani ama

0: Dediğim gibi en büyük problem devre arasındaki değişiklik ve Fenerbahçe'deki oyuncuların çok ciddi isteksizliğiydi bence.
1: Evet, şimdi İrfan Can Kahveci'yi böyle günah keçisi yapmayacağım bence. İlk yarıda fena oynamadı. Hani Başakşehir'de Edin Visca ile müthiş işler yapıyordu o dönem. Hatta Başakşehir'de Avrupa Kupası'nda maçında hat-trick yaptığını falan hatırlıyorum. Sonra Fenerbahçe'ye geldi.
0: Golden hat-trick değil mi?
1: Evet,
0: Golden
1: hat-trick yaptı. Hatta Galatasaray'a falan gideceği konuşuluyordu hatırlarsan. Sonra şey çıktı, Alo Ben Emre Abin sözleri falan konuşuldu hatırlarsan. İşte böyle transfer döneminin bitmesine az bir zaman kala Fenerbahçe'ye gelmişti. Sonra bu çocuk ne oldu yani, nasıl böyle düştü? Hedefim diyordu benim Premier Lig diyordu. Fenerbahçe'de bir sürü, hatta Kadife Bilek diye anıldı. Gazeteler öyle yazdı. Tadiç geldi, Ceko geldi. Sonra biraz böyle ağırlığı azaldı gibi oldu. Zaten Mourinho döneminde büyük kesik yedi. O dönemden beri toparlayamadı. Herhalde de toparlayamayacak gibi duruyor. Bu yorumunu alacağım. Bir de İsmail Hoca'ya soracağım. Ben şöyle bir yorum yaptım. İsmail Hoca'nın beden dili dedim. Artık ben yapamıyorum, beden dili var yani. Olmuyor. Bir şey İsmail Hoca'ya yaptırıyorlar yani, istemediği şekilde. İstediği oyunu oynatamıyor dedim. Doğru cümle bu. İstediği oyunu oynatmasına izin vermiyorlar dedim. Bu ikisini de yanıtlarsan sevinirim Yunus Aydın.
0: Tabii ki abi. Yani şimdi İrfan Can'la alakalı durum şöyle. Fenerbahçe taraftan aslında İrfan'a hala sahip çıkmasının sebebi, senin de bahsettiğin bu transfer sürecinde hani tırnak içinde söylersek transfer çalımı olmuş olması. Fatih Hoca aslında hani Başakşehir'de bir aslan var gibi bir gönderme de yapmıştı o dönemde. İrfan Can konusunda Emre Belezoğlu'nun o dönemde işte devreye girmesi, dediğin gibi Alo Ben Emre Abi'nin süreci olayı tersine çevirdi. Ya da Ali Yıldırım olarak bakarsan olaya, çünkü Ali Koçbey'in de söylemişti, Fenerbahçe İrfan Can'a 11 milyon euro para verdi. Yani hani Galatasaray 7,5 veriyordu. Çünkü Ali Yıldırım o dönem bunu iddia etti. Bu da belki Göksel Gümüş daha etkilemiş olabilir. Aziz Yıldırım'ın iddiasını söylüyorum. Sonrasında İrfan Can Kahveci kredisini çok hızlı bir şekilde tüketti. Çünkü taraftar gerçekten Fenerbahçe'deki yerli futbolcular, işte Mert Hakan olsun, İrfan Can olsun, ciddi anlamda sahip çıkıyordu. Çağlar içinde, bir dönem Cengiz içinde bu böyleydi. Çok kendini güvenli alanda hissetti bence İrfan Can Kahveci ve sürekli oyunu geriye gitti. Dediğim gibi Jose Mourinho döneminde, özellikle üçlü oynanan dönemde, zaten çok teknik oyuncuya, koşmayan oyuncuya, özellikle İrfan gibi sağ tarafta oynamaya alışıksanız zaten yer kalmıyor. Orada da tamamen kadroda arka tarafa atıldı. Zaten sonrasında kadro dışı bırakıldı. Kasımpaşa'ya gitti. Kasımpaşa'nın küme düşmeme mücadelesinde çok somut iyi katkılar verdiğini söylemek bence mümkün değil. Ama dediğim gibi Premier Lig'lerle, Hull City'lerle adı geçen İrfan Can'dan da eser yok. Geçen sene Fenerbahçe kadro dışı bıraktığında yine Alo Ben Emre abindeki Emre Belezoğlu Kasımpaşa'yı almasaydı İrfan'ın gidecek, daha doğrusu maaşını tamamlayabilecek bir kulüp yoktu. İsmail Hoca konusuna gelirsek, yani %100 katılıyorum. Şimdi İsmail Hoca Lyon maçında gerçekten Fonseca'yı ilk yarıdaki hamleleriyle mat etti. Buna en fikiriz yani. Birebir de Fofana'yı da kilitledi. Merkezde Genduzi'yi birebir oynattı. Kante'yi alan savunması yaptı. Çok iyi oynadı. Ama İsmail Hoca'nın zaten istediği oyunu oynayamayacağı teklifi kabul ettiği gün bence belliydi. Yani çünkü İsmail Hoca tamamen bunun üzerine geldi. Yani Aziz Yıldırım İsmail Kartal'ı getirme nedeni Aykut Kocaman'la zaten transfer politikasını anlaşamaması. Aziz Yıldırım bunu biz 10 aylığına 11 aylığına geliyoruz, İşine karışabileceğimiz bir antrenör istiyoruz, yabancı hoca işine karıştırmıyor dedim. İsmail Hoca da bu şekilde bu söylemleri kabul ederek, İsmail Hoca daha önce de bunları yaptı. İsmail Hoca Ali Koç döneminde Jesus için gönderildi. Jesus gönderince geri getirildi. Yani İsmail Hoca bunları çok fazla takmıyor. Ama ben ilk geldiği zaman da İsmail Hoca'nın doğru tercih olmadığını düşünüyorum. Çünkü bir planı yok. Yani gerçekten Aykut Hoca üzerinde giden bir yıldırım sistemi vardı. Başka adaylar konuşuluyordu. İşte Barış Göktürk'ün Montella'yı istediği, Nuri Şahin'i istediği planlardan birisi nasıl da İsmail Kartal oldu. Hiçbir gazetecide yoktu. Ya bu son gün oluşmuş bir şey. Yerli bir hocayla çalışalım. Fenerbahçe efsanesiyle çalışalım. Bu da İsmail Kartal olsun. İsmail Hoca da gece öğrendi bu haberi. Aykut Hoca da tahal konusunda anlaşmazlık yaşanınca. Evet. Çünkü Aykut Hoca'nın bütün yardımcıları defalarca kez kulübe girip çıktılar. Yani artık tamamdı bu iş. İsmail Hoca işine karıştırdığı için ve kendisi bir karar mekanizması olmadığı için şu an Fenerbahçe'nin teknik direktörü koltuğunda oturuyor. Yani bunu zaten Aziz'in söylemlerinden anlayabiliyoruz. Ama yani ben İsmail Hoca'yı da gözünde büyütenler için, hani dördüncü kez Fenerbahçe geldi, sıfır şampiyonluk. Örnek veriliyor mesela, otobüsün kurşunlanma dönemi deniyor. Hayır, o dönemde Fenerbahçe kurşunlandıktan sonra çok da geri gitmedi. Zaten Galatasaray'ın çok fazla puan gerisindeydi. Zaten Fenerbahçe şampiyonluktan çok uzak durumdaydı. 99 puanlı sezonun çok abartıldığını düşünüyorum. Rakibiniz 102 aldıysa siz başarısızsınızdır. Tarih şampiyonları yazar her zaman. Bir de bu sezon şimdi elimizde var.
1: Sen de yani Fenerbahçe'ye bayağı kızmışsın anlaşılan. Yani Fenerbahçe böyle çok eleştirmezsin ama öyle

0: 99 puana falan gittin. Yani ben şimdi İsmail Hoca'nın hocalığını falan eleştirmek benim haddime değil, adam teknik direktör, iyi veya kötü demiyorum. Yani sadece az önce bahsettiğim şey, yani işini yaptırtmıyorlar diyorum. Adama da bir şey diyemiyorsun ki. Ben dedi Fred dedi, yani Fred'le oynayacağım dedi, açık açık sattılar. Ha, Talişka dedi, onu da beğeniyor, onu da sattılar. Şimdi aynı tarz oyuncu yok ortada, bu tarz. Gitti işte İrfan Can'ın 10 numarada oynuyor. Mesela bir 8 numara almadılar hocaya. Ya ne yapacak? O da elindekilerle oynamaya çalışıyor bana göre. Daha farklı bir şey çıkarabilir miydi elindekilerden? O başka. Onu daha sonra da konuşuruz ama yani sanki hocaya izin vermiyorlar gibi.
1: Kesinlikle katılıyorum ama zaten bu söylemle getirdiler İsmail Hoca'yı. Yani biz Yıldırım bunu net bir şekilde söyledi. Plak yayında. Biz işine karışabileceğimiz bir hoca, maç sonunda yanımıza çağırabileceğimiz bir hoca arıyoruz. Bir yabancı hoca yanımıza çağırıyoruz, işine karıştırtmıyor dedi. Yani İsmail Hoca'nın burada içine karıştıracak rolde olması Fenerbahçe'nin 11'inde, yani örnek verelim. Şimdi Gençler Birliği'nde rotasyon yapan İsmail Kartal. Daha şimdi içeride Lyon'a karşı dezavantajlı bir skor almışsınız. Esas içerideki Konya maçında rotasyon yapmanız gerekmez mi? Rotasyon esas içerideki rahat maçta yapılır. Ama yaptırmadılar. Yani hiç, hani İsmail Hoca Kartal maçta da rotasyon yapmak istiyordu. Ama yaptırmadılar. Evet, işine bence de karışılıyor. Ama İsmail Hoca zaten işine karıştırdığı için bugün Fenerbahçe'nin teknik direktörü. Eğer Aykut Kocaman işine karıştırsaydı bugün Fenerbahçe'nin başına Aykut Hoca olacaktı.
0: Evet, Yunus Aydın'la beraberliğimiz sürüyor. Bir de diğer taraftan bakalım. Şimdi Beşiktaşlar mutlu. Evet, Fenerbahçe tarafını konuştuk ama yani Beşiktaşlar da ya kardeşim biraz da bizim hakkımızı verin diyorlardır herhalde. İşler iyi gidiyor. Ekonomik olarak iyi. Yani bir dikili taş olayı son buldu. Oyuncu satışları var. İşte Tüpraş, Beko, Nike anlaşmalar, sermaye arttırımı daha geçen yeni yaptılar. Nakit sorunu da çözdüler. Yıllık faiz giderini de 50 milyon euro seviyelerinden 7-8 milyon seviyelerine falan indirdiler. Basketbolda da iyi bir hocaları var. Euroleague'de mücadele edecekler. Futbolda Italiano, Graf, Önder Özen üçlüsü var. Kadro da fena bir kadro değil. Satabileceği çok oyuncu da var artık. Trossard, Murillo, Rashica dışında hepsi 30 yaşından genç oyuncular. Yani kadro mühendisliği konusunda da güzel işler yaptı Beşiktaş. Ya Avrupa Ligi'ne de katıldı. Yani Beşiktaş'ın da biraz hakkını verelim mi Yunus? Ne dersin? Yani
1: kesinlikle,
0: eleştirirken kesinlikle eleştiriyorduk yani. Yani Sergen Hoca döneminde Serdar Adalan'ın ilk dönemini, işte Dikiltaş'tan gelen paralar nerede diye, işte adam burada dedi. Hepimizin önüne koydu yani.
1: Kesinlikle. Ocak ayından itibaren aslında Beşiktaş doğru bir kadro mühendisi yaptı. Kesinlikle katılıyorum. Yönetim anlamında da gerçekten başarılılar. Az önce bahsettiğim Dikiltaş projesi, Euroleague'e katılması için çok büyük başarı. Ama tabii ki amiral gemi futbol olduktan sonra Ocak'tan itibaren yaptıkları temizlemeler, takımın iskeletinin işte Murillo gibi ya da yedek santrafor konumundaki şu an Oh gibi çok başarılı futbolcuların getirilmesi, hepsi bence nokta atışlar oldu. Zaten Beşiktaş'ın eksiği olan Vlahovic gibi, Trossard gibi oyuncuları da kadroya katmak çok büyük iş. Hele ki 26 yaşındaki Vlahovic'i yani alabilmek gerçekten çok çok değerli. Çok da uzun süren bir transfer süreci oldu ama nihayetinde pozitif sonuçlandı. Çorum maçında ve Fenerbahçe deplasmanında da zaten gollerini fazlasıyla gördük. Şimdi Beşiktaş'ta Alanya Spor yenilgisi sosyal medyada çok fazla bir endişe yarattı. Yani işte Beşiktaş yine mi lig erken avlu atacak gibi bir korku, çünkü senelerdir süre gelen hani antisetik bir durum var burada. Ama hep hani o gün de söyledim, daha sonraki yayınlarda da, Alanya Spor maçı Alanya'daki hava şartları nedeniyle kışın Erzurum'da Sivas'ta oynamak gibi olabilir bir yol kazasıdır. Beşiktaş temellerini gerçekten sağlam attı. Doğru oyuncular, doğru bir hoca, İtalyano gibi iletişimi kuvvetli, çok başarılı. Yani gerçekten bunları, yani bize böyle hocalar sempatik ve sempatik hocalar da başarı geliyor artık. Güncel futbolda diyorsak ki ne kadar teknik kapasite önemli ama fiziksel güç daha merkez konuma geldi. Premier Lig bu yüzden dünya futbolunun zirvesi. İşte hocalıkta da iletişim bambaşka seviyeye geldi. İtalyano da bunu bence kesinlikle çok iyi yapıyor Beşiktaş'ta. Serdar Adalı yönetimle de gerçekten tebrik etmek gerektiğini düşünüyorum. Yani iyi bir kadro kurdular. Dediğim gibi mali problemleri çözdüler. Belki bir tek yazın Salah transferinde taraftarlarını üzdüler ama genel olarak çok iyi bir başkanlık süreci götürüyor bence Serdar Adalı. Ya Beşiktaş'ın önü açık. Ya bence oynadıkları oyun da Fenerbahçe'den kesinlikle daha iyiydi. Çok iyi bir deplasman oyunu oynadılar. Geriye düşmelerine rağmen asla pes etmediler. Bence Beşiktaş'ın önü gerçekten açık önümüzdeki sezon. Hem Avrupa'da hem de ligde.
0: Evet, Yunus Aydın'la birlikte elimiz sürüyor. Benim sorularım tabii var Yunus, ama ben biraz da böyle interaktif yayını seven bir kişiyim. Dinleyenlerimizin de sana soruları var. Dinleyenimiz demiş ki ben Galatasaraylıyım. Benim

0: ilgilendirmiyor ama Önder Özen bildiğim kadarıyla Fenerbahçeli. Yani neden böyle başarılı bir adamı Fenerbahçe sportif direktörü yapmaz diye bir soru sormuş. Ben de yönelteyim sana dedim.
1: Önder Özen benim bildiğim kadarıyla da Fenerbahçeli. Ya ben de Fenerbahçeli diyebiliyorum. Daha önce hani Beşiktaş'ta daha önce de çalıştı Önder Özen. Fenerbahçe'de çalıştı ama yani daha önceki yönetimleri belki eleştirebiliriz Önder Özen'le neden çalışmıyorlar diye. Ama Aziz Yıldırım yönetimi biraz daha işte eski kadro, hepimizin bildiği yönetimde. İşte Mahmut Uslu, Selim Kasif, işte zaten Şekip Bey Yüksek Divan'da başkan. Daha böyle eskilerle giden bir yöntem kurdu. Ama bence Beşiktaş tekrar futbolun başına Önder Özen'i getirerek 2 senedir projesiydi. Aslında hatırlarsak geçen sene de Serdar Adalı'nın Önder Özen'le çalışmak istiyordu. Sergen Yalçın istemedi. Serkan Reçber'i getirdiler. Sonrasında Beşiktaş yeni projeyi yaparken futbolda Sergen Hoca ile başarısız olduktan sonra bu sefer önce sportif direktörü Önder Özen'i getirdi. Sonrasında Önder Özen teknik direktörü seçen ekibin başındaydı. Fenerbahçe böyle bir yol seçmedi. Fenerbahçe direkt teknik direktörü getirecek bir yol seçti. Yani belki de Önder Özen ile işte çalışmak bir planlama, belki işte 1,5 yıllık, 1 yıllık, 2 yıllık bir plan gerektiriyor. Bence hızlı bir başarıya ulaştı Önder Özen ama Aziz Yıldırım ekibi için şöyle söyleyeyim, 10 aylık 11 aylık bir süreçte hızlı bir başarı gerektiği için belki de sportif direktörü biraz daha kenarda bırakan bir sistem tercih ettiler.
0: Şu da sorulmuş. Şimdi biliyorsun 2 hafta sonra milli ara var. İlginç bir mesaj gelmiş. Sözleşmesi diyor feshedilip Çorum'a giden Çağlar, Trabzon'da kadroya giremeyen Samet, milli takımın önünde Fransa ve İtalya maçlarına bu isimler çağrılacak diyor. Galatasaray'da Avrupa kadrosuna alınmayan Kaan Ayhan, Bitik İrfan Can, yedek Eren Elmalı çağrılacak. Ne bizden İmirhan, ne bizden Rıdvan, ne İlhan Fakalı çağrılmayacak. Çağrılsa bile kulübede oturmak için olacak demiş. Böyle bir şey olur mu sana göre ya? Öyle mi olacak ya da?
1: Yani bence Çağlar kadro dışında kalabilir. Yani hani Çorum süreci artık hani bence onu biraz daha milli takım içinde geriye atacaktır diye düşünüyorum. Ama Rıdvan'ın kesinlikle milli takımda olacağını düşünüyorum ben. Ya Eren'de de bu form düşüklüğü olduktan sonra Rıdvan'ı ilk 11'de de görebiliriz. Yani tabii ki Beşiktaş'ın oyuncuları derbi kazandıkça, işte parlama noktası arttıkça elbette milli takım içinde göz önünde bulundurulacaktır. Yani işte tabii ki Mert Günok'la alakalı da daha önce Beşiktaş taraftarının bu tarz sistemleri olmuştu. Haklılar mıydı? Haklılardı. O dönemde de konuşmuştuk. Ya şu an İlhan'ı milli takımın ilk 11'ine yazmak çok bence mantıklı değil.
0: Erken.
1: O kadar iyi kanat oyuncusu. Daha erken. Ama rotasyonda mutlaka olacaktır. Ama hani İrfancan Kahveci şu anki mevcut haliyle İlhan'dan daha fazla süre alırsa özellikle kanat rotasyonunda kesinlikle bir forma adaletsizliğidir. Montella'nın Dünya Kupası'ndaki bazı tercihlerini anlamlandırabildim. O dönemde konuşuyorduk. Yani Euro 2024 ruhunu yeniden canlandırabilmek. Yoksa Mert Günok şu anki formüyle milli takımda ne işi var diyorduk. Ama Euro 2024 ruhunu canlandırmak istedi. Şu an bambaşka bir yolculuğa çıkıyoruz artık. Yeni bir sezon var. İlhan gibi, Rıdvan gibi isimlere kesinlikle şans vermesi lazım. Vincenzo Montella'nın. Çünkü abisinin ne kadar formda olduğunu hem Avrupa sahnesinde hem de ilk sahnesinde görüyoruz. Ayrıca iletişimin önemiyle alakalı da konuşmak gerekirse Rıdvan'ın golünden sadece 2 dakika önce İtalyano'nun Rıdvan'la yaptığı bir konuşma var. Rıdvan'a önde oynaması, öne gitmesiyle ilgili söyledi. Sadece 2 dakika önce golden. Ya bu da bir oyuncuyla iletişimin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Rıdvan'dan milli takımda da aynı katkı almak istiyorsa Montella. İrfan Can'a zaafım var. İşte onun oynama stilini beğeniyorum. Rıdvan'a da İlhan'a da aynı şekilde bu yatırımları yapabilir.
0: Çok güzel yakalamışsın. Ben de aynısını söyledim. Yani Rıdvan'ın attığı golü hoca golü dedim. Yani normal şartlarda bir bek oraya doğru koşu atmaz. Hani adam belli ki hoca, yani İtalyan adam demeyelim ayıp olmasın. Yani antrenmanda bunu yapmış, çalıştırmış. Yani böyle bir pozisyon olunca sen buraya gideceksin demiş. Rıdvan da hocasını dinlemiş, anlamış ve güzel vuruşla bitirmiş dedim. Sen de aynı yorumu yaptın. Kesinlikle katılıyorum. Hoca ona orada bir şey söylediğini düşünüyorum. Bir dinleyenim sitem etmiş. Fenerbahçe kendisini Şampiyonlar Ligi'nden gönderen adama 22 milyon para verdi. Kendisini Şampiyonlar Ligi'ne taşıyan adamı davul zurna ile yolladı. Mevzu bu kadar demiş. Talişka'nın gidişine biraz böyle kızmış Uğur.
1: Yani katılıyorum. Ben hani, tamam evet, şimdi Talişka Fenerbahçe'nin oyun gücünü düşürüyor. Bir yere kadar su götürebilir. Zaten hani öyle bir noktaya geldik ki. Şimdi ben futbolun basit bir oyun olduğu konusunda hepimiz hemfikiriz. Aslında futbolu basit doğruları yapabilen kazanıyor. Elbette çok ince detaylar, çok ince nüanslar sizi Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna götürebilir. Örnek veriyorum, işte bu sene Paris Saint-Germain'in final maçında sürekli sol çapraza korneri atması gibi. Yani top oyununu sol tarafa yiyeceksiniz ki sağ taraftaki adamınız merkezde birebir kalabilsin. Bunlar çok ince detaylar. Bunu Luis Enrique düşünmüş. Ama bizim seviyemizdeki takımlarda çok doğru oyunu basit oynayanlar kazanır. Şimdi Talisca 6 maçta 5 gol atmışken biz o adamı göndermek bence akıl işi kesinlikle değil. Yani gönderilecek bence birçok oyuncu vardı. Fenerbahçe'nin savunması bu denli aksıyorsa neden Semedo ya da Şikniyar gönderilmesi? Şikniyar gönderilip Ozan Kabak ya da Yusuf neden düşünülmesin? Bence buna hepsi bir alternatif olabilirdi Fenerbahçe için.
0: Şikniyar ama değil de belki Semedo gidebilirdi oradan. Doğru söylüyorsun. Şikniyar'ı çünkü tepki alırdı. O da tepki alırdı ama Semedo'ya çok bir şey söyleyeceğini düşünmüyorum. O olabilirdi.
1: Yani Şikniyar tepki alırdı. Kesinlikle tepki alırdı gönderilse. Ama yani ben mesela Keyan'ın Şikirtel'li dönemden bahsediyoruz. Savunmalı o dönemde konuşulurdu. Yani çok iyi Keyan, çok iyi Şikirtel. Ama bu takım her maç iki tane gol yiyor. Yani Fenerbahçe'nin gol yemediği maç yok. Yani Samsun'u kenarda bırakarak geçeceğim. Demek ki bir yerlerde bir aksama var ki 11 milyon euro gibi maaş yükü de var. Ama evet Semedo. Belli ki Aziz Yıldırım Mert Müldür'den de bir performans bekliyor. Çünkü bunu bu hafta söyledi. Mert Müldür gibi bir oyuncumuz var. Neden yararlanmıyoruz dedi. Mert'in oynayacağı pozisyon zaten sağ bek. Demek ki Semedo arka planda düşünülüyor. O zaman kullanılabilir. Yani Semedo'dan çıkılabilirdi. Yer açılabilirdi. Yani oyun gücüyle alakalı şöyle. Tamam Talisca oynamadı. Var mı oyun gücünde bir artış? Fenerbahçe çok kötü bir maç oynadı. Yani kıran kıran oynadı ve maçı kaybetti değil. Oyun gücü olarak da çok zayıf bir Fenerbahçe vardı. Ama ya 65'te Beşiktaş maçında Lukaku'nun yerine Anderson Talisca'nın oyuna girdiğini düşünelim. Bence çok daha somut bir katkı verildi.
0: Peki şeyi düşünüyor musun? Yani şimdi İsmail Hoca'nın yardımcısı Kayt, yani birçok futbol yorumcusu İsmail Hoca'nın devam edemeyeceğini, işte yerine Kayt'la devam edeceğini düşünüyor. Yani Fenerbahçe'nin ikinci Komollisi olur mu Kayt? Yani sezon sonunu... Bence öyle bir şey yaparsa Aziz Yıldırım sezon sonunu bence Kayt da göremez. Böyle bir şey olur mu? Ya da işte beraber ikisini beraber yollayıp başka bir hoca değişikliğine falan gider mi? Aziz Yıldırım çok fevri kararlar alıyor. Ben o yüzden söylüyorum. Yoksa daha sezonun çok başındayız. Şampiyonlar Ligi'ne yani de kalmış çok, ama Aziz Başkan'ı şarteller atınca yapıyor biliyorsun.
1: Ya çok geçici süreyle belki Kayt bence devam edebilir. Hani yani şu an mesela Trabzonspor'da Hüseyin Hoca'nın devam ettiği gibi. Yani belki bu maçın süresi 2-3 maça uzayabilir. Çünkü şöyle düşünüyorum. Yani evet Fenerbahçe'de çok fevri bir karar alınabilir ve İsmail Hoca gönderilebilir. Bu bence herkesin anlayışla karşılayacağı bir karar olacaktır diye düşünüyorum. Mesela Fenerbahçe'nin bu haftada ligde Roma artı ligde takıldığını düşünelim. Bence çok olası bir senaryo değil iki maçta takılması ama böyle bir senaryo yaşandı. Antep artı Roma'da bence İsmail Hoca gider. Evet, geçici süre takımın başında kalabilir. Ama ben sezonu Kayt'la bitireceğini düşünmüyorum. Ama bu noktadan sonra yani Aykut Hoca'ya gidilir mi? Çok Aykut Hoca'ya gideceğini zannetmiyorum. Yani mutlaka yeni başka bir hoca bakılacaktır diye düşünüyorum. Ama hani birçok yorumcu gibi ben de aynı şeyi düşünüyorum. Bence İsmail Hoca sezonu tamamlayabilecek noktada değil. Kayt devam eder ve başarısız olursa Aziz Yıldırım teknik direktör için iki kez tercih yapmış olacak. Ve ikisinde de yani... doğru karar vermemiş olacak. Çok ciddi eleştirilir. Yani bence İsmail Hoca gidecekse Kayt'ın da görevine son verilip başka bir teknik direktörü getirilmeli diye düşünüyorum.
0: Evet, Yunus Aydın'la beraberliğimiz sürüyor biliyorum. Senin de derslerin var ama şeyi de sormak istiyorum. Bu Vlahovic'in Şikrinyar'a yaptığı bir el hareketi var. Bu çok konuşuluyor. Dinleyenlerimiz bana da mesaj attı. İşte ceza alır mı almaz mı önceden. İşte Meyreleş'e kadar gitmişler. 2012-2013 yılı falan 11 maç falan deniliyor. Hani sorduktan sonra ben bir hakem dostuma da mesaj attım. O da mesajını bana yollamış. Diyor ki bu durumlar diyor 2 ile 5 maç arası bir ceza olur diyor. Bana göre 2 maç verirler cezayı. Beşiktaş da itiraz eder bir maça düşürürler diye cevap atmış bana. Eski bir hakem, Süper Lig'de görev yapan bir hakem. Sen ne dersin o hareketi? Artık görüntülerden de ceza geliyor biliyorsun.
1: Evet, ben hani çok net. Hani yoruma zaten kapalı bir görüntü. Ben de hani Raul Meireles'e verildiği gibi 10 maç 11 maç ceza verileceğini asla düşünmüyorum. Ama hani 2 maç hele ki biri de böyle ertelenip 1'e düşerse yani çok az olacaktır kanaatim. Çünkü o zaman çok iki ayrı uç yani birisi 1 maç diğeri 11 maç ceza almış olacak. Bence tabii ki mevcut federasyon değil, mevcut PFDK değil. Ama bir hani daha fazla ceza tabii ki hakem hocamız daha iyi biliyordur. Ama hani 3-4 maçın daha hakkaniyetli olacağını düşünüyorum. Hani o

0: zaten 2-5 maç arası verilebilir diye söylemiş. Yani çok net bir şekilde hani o hareketi yapıyor çünkü. 3-4 maç bence çok daha hakkaniyetli olur. Ama o da 3-4 maç ceza alırsa iki büyük takımda santraforu hem Osimhen hem de Vlahovic 3-4 hafta ligden uzak kalmış olacaklar.
1: Evet tabii o çok da emsal gibi durmuyor. Tabii orada bir hakeme tükürme falan da vardı Meireles olayında. O biraz daha karışık bir olaydı. Yunus Aydın, çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık.
0: Ben teşekkür ederim abi.
1: Dikkat et kendine. İyi dersler, sağ olasın.
0: İyi yayınlar, sağ iyi keyifler abi.
1: Sağ olasın. Evet, kendisini de uğurladık. Yani çünkü o da öğrencilerine ders vermek durumunda. Matematik hocası Yunus Aydın aynı zamanda Cumhuriyet Gazetesi'nde yazıyor. Demek ki köşe yazıları Cumhuriyet'te var. Farklı dijital platformlarda da çıkıyor kardeşimiz. Daha iyi yerlere geleceğini ben düşünüyorum. Evet, inmişti Meireles'in cezası. Hatırlıyorum. Ya işte bu da öyle olur yüksek ihtimal. Vlahovic'e iki maç yazarlar. Beşiktaş itiraz eder. Bir maça düşer. Bir maç cezayı çeker. Sonra devam eder diye düşünüyorum. Vlahovic'e yapılana da verilecek mi? Skriniar yapıyor parmak hareketi demiş. Ya Skriniar'a yapıyor diyor. Verilir. Görüntüden ceza verilir. Meireles şu hareketi hakeme yapmıştı. Arada fark olması lazım diyor. Aynısını söyledim. Katılıyorum. Günaydın. Kaşıma Beşiktaş'ı, ceza yok abi. Ortalığı. Kadir, kaşıyacağım çünkü ceza gelir. Yani kesin. Burada muhakkak bir ceza vermek durumundalar ama bir maç falan öyle çok olacağını düşünmüyorum. Dedim ya, iki maç itiraz, bir maç. Hakem hocamız da öyle yazmış zaten. Aziz Yıldırım başkan varken neden teknik direktör arıyor anlamış değilim. Anlamadım. Aziz Yıldırım başkan varken neden teknik direktör arıyor anlamış değilim. Hocasından futbolcusuna, yöneticilerine, bu ligin ilk haftalarında güzelleme yapılan Beşiktaş'tan U dönüşü olduğunda ilk kimin ipi çekilir demiş. Ha, Beşiktaş diyorsun, kötü gitmeye başlarsa kimin çekilir? Ben İtalyan hocanın çekileceğini çok düşünmüyorum. Artık bence taraftar kendisini benimsedi. Tamam mı? Artık sevdiler. Öyle işte eski hocalarda olduğu gibi bir anda böyle hocaya yüklenmiyorlar. En zayıf halka bence başkan gibi duruyor ya. Ha? O da gerçi iyi transferler yaptı. Genelde bu işlerde futbol şube sorumlusu gider. Önce onun fişi çekilir. Yani Önder Özen gidebilir. İşler tersine dönerse. Yani illa şey mi istiyorsun yani? Ben Beşiktaş'ın bir olumsuzluk oldu. İşler güzel giderken güzel şeyleri konuşmayalım. İleride olumsuz bir şey olursa bunu mu konuşalım diyorsun? Ya bu işler standart. Önce birkaç tane kadro dışı bırakılır, tamam mı? 3-5 oyuncuyu kadro dışı bırakırlar. İşte geçen sezondan örnekleri var. Pat pat bıraktılar. Ya sonra o da mı olmadı? Birkaç tane böyle transferden kim sorumluydu? Mesela hangi yöneticiler bu transferleri yaptı? Murat Bey mi? Daltaban Bey mi? Yani kim yaptı? Bir ona bakarlar, tamam mı? Sonra bir şeye gelir. Sportif direktöre sıra gelir. Artık en son işte başkan, teknik direktör kim varsa gider ama bence güzel şeyleri konuşuyor. Beşiktaş iyi gidiyor, iyi yolda. Öyle düşünme, kötüyü düşünme. Galatasaraylılar yine iş başına başlamışsınız. Adamın yaptığı hareket ülkesinde normal bir hareket. Yok, daha neler ya. Ya affedersin de yani o hareket bence dünyanın hiçbir yerinde normal bir hareket değil. Tam kültürel farklılıklar var, onu biliyoruz. Hani bazen böyle orta parmak falan bazı yerlerde farklı anlaşılabiliyor. Veya o bizim yaptığımız meşhur el işareti var, yani böyle iki parmağın arasında bir parmağını sokuyorsun. Başka yerde anlaşılabilir ama yani sen burada da bu cezadan da böyle yırtamazsın. Yani Türk insanının hareketleriyle bağdaştırıyorsun diye bir ceza gelir. O kadar da değil. Tamam, anlıyorum, sen Vlahovic'in ceza yemesini istemiyorsun. Bence de adam gayet hırslı, tempoda tutmuş, golü de atıyor. Sen diyorsun ki Beşiktaş'a ayağına çelme takma Cihan. Ama yok yani, o hareket bence dünyanın her yerinde o harekettir. Yani sende o şey yok diyor, o sende B yok diyor yani. Hangi anlama çıkar gelirse. Yani burada başka anlamı da geliyor. Hani sen başka bir şeysin diyor ya da sende böyle bir şey de yok diyor. Yani o anlamın çok şeyi var. Kültürden kültüre de çok değişen düşünmüyorum. Güzel bahane bulmuşsun valla. Cihan Abdülkerim Bal Ligi'nde oynar mı? Ciddi söylüyorum demiş. Abartma ya. O kadar kötü bir adam değil ya. Bu çocuk 4 yıldır Galatasaray şampiyon olurken stoper tandeminde bulunuyordu. Yani şey, biz böyle yerlileri çok değersizleştiriyoruz ya. Tamam, hani evet, beli dönmüyor, biraz ağır, defansın arkasına atılan toplara yetişemiyor. Kabul, bunların hepsine cevabım var. Ama yani bu çocuklar da yani sağlam idman yiyorlar ve başarının mimarlarından bir tanesi. Yedek

oyuncu değildi yani. Bu çocuk oynarken Galatasaray şampiyon oldu. Biz öyle kendi çocuklarımızı gömüyoruz ya. O kadar değil. Ha, kesik yer mi deseydin olabilir. Şimdi belki Leipzig'ten gelen kiralık çocuk bir şu. Kesebilir onu. Ama öyle bal ligi falan. Bilmiyorum, çok sertiz ya. Hoca göndermek için sezonun geri kalanı ile ilgili fikir sahibi olabilmek için çok erken değil mi? Biraz acele etmiyor muyuz? Doğru. Başkanım, şimdi görüntülerden madem ceza veriliyorsa diyor Samet. Ben bir Galatasaraylıyım gerçi. Brown'un küfür ettiği, Kerem Aktürkoğlu'nun küfür ettiği, bunlardan da ceza alırlar mı? Aleni ise, yani küfür aleni ise, böyle dudakta bayağı okunuyorsa veriyorlar. Artık dikkat et, zaten futbolcular konuşurken elini kapatıyor. Fred'e verilmişti, hatırla. Gerçi o hakem raporunda vardı. Hakem raporunu işlemişti. Hani stupid falan dedim diyor, salak dedim diyor. Ama o diyor başka bir şey dedim, bana F ile başlayan şeyi söyledin falan diyor. Gelir. Zürih'ten Cenk, Allah'ın adaleti şaşmaz. Okan Buruk, Icardi'nin ahı tutacak, beklesen demiş. Galatasaray'a gelmiş buradan. Cihan, o mesajı atan arkadaşa söyler misin? Beşiktaş'ın kötü gitme ihtimali yok. Buraya not alabilirsin diyor Kadir. Var var, her takımın kötü gitme ihtimali var ama yani şu an Beşiktaş iyi gidiyor. İyi giderken de kötüyü konuşmayalım. Şevval yazmış, Şevval kardeşimiz. Annem ve kardeşimle dinliyoruz seni. İyi programlar, seviliyorsun, ailemizin radyocusu diyor. Şevval de çok iyi bir kardeşimiz. Babasıyla sürekli böyle işe giderken, herhalde baba Şevval'i böyle fanatik futbol hastası yapmış. Böyle hanımefendilerde çok göremiyoruz, böyle şeyleri var. Dinleyenlerimiz var. Önceki dönemlerde çok telefonla da bağlanıyorlar ama hani yorum da yapıyor, her programa mesaj da atıyor. Hani bilgisi de var, futbolla da bayağı ilgileniyor. Selam olsun hem babaya, hem anneye, hem kardeşlere diyelim. Aslında demiş, o olaylardan sonra ikisine de kırmızı kart çıkmalıydı. Bu durum oraya kadar gelmemeliydi. El işareti ne kadar yanlışsa boğazına yapışmak da doğru değildir diyor. Hakem kontrolü kaybetti. Zaten hiçbir zaman kontrol elinde olmadı. O da işin ayrı bir boyutu ama ya hakemler, bizim hakemler kontrolü kaybediyor. Özellikle taraftar baskısı falan. Mesela son yönettiği maç Halil Umut Meler'in, bundan önce. Yani verdiği vermediği kararlardan bağımsız olarak söylüyorum. Evet, ben kötünün iyisi de dedim ama artık bu adam mental olarak herhalde kafada futbolu bitirmiş. Her an bir kaos doğurabilir. Mesela son maçta kaleci defans oyuncusuyla çarpıştı. Oyuna devam edemedi. Hakem çarpışmayı gördü. Gördü yani çarpıştıklarını. Ve eliyle devam gibi bir işaret yaptı. Daha sonra arkasını döndü. Çarpışmayı gördü. Arkasını döndü. Oyunu devam ettirdi. Bundan önceki maçta. Bu maç için söylemiyorum. İzleyenler vardır. Mesela o sırada kaleci yerdeydi. Yatıyordu. Ben maçı izlerken dedim, Allah Allah, bayağı sert çarpıştı. Niye durdurmuyor? Ya kaleci numara yapmıyor. Ben farkındayım. Görüyoruz yani. Mesela kaleci sakatlanmışken oyunu devam ettirmek herhangi bir mantıklı gerekçeyle açıklanamaz. Mesela o sırada gol falan olsa büyük skandal olacak. Ya da Allah göstermesin. Yani futbolcunun başına bir şey gelse, yani gerçekten skandalın skandalı olacak. Yani diğer bomba zaten hepiniz biliyorsunuz, Trabzonspor Fenerbahçe maçı. Orada devam ettirdiler. Kim ettirdi bilmiyorum. Hani çok kendisine kızmıyorum. Çünkü herhangi bir hakem herhalde o kadar olaylardan sonra maçı oynatmaya çalışmazdı. Ama Ali Umut Meler, aman ağzımızın tadı kaçmasın, Ali Rıza Bey modunda devam ettirdi. Orada farklı şeyler dönmüş olabilir. Ona bir şey demiyorum ama yani bu kafa çarpışmasında falan oyunu devam ettirmesi, orada müdahale etmemesi falan çok ilginç. Yani bunu bu kadar seminerlerde falan söylüyorlar. Bu çarpışmalarda top nerede olursa olsun, bakın kaleciyle karşı karşıya bile kalsın, böyle kafa çarpışmalarında durduracaksın oyunu. Tek de hemen durdurup sağlık görevlileri sahaya davet edilir deniliyor. Ama bizim hakemler, aa bir şey olmaz, öylesine düştü falan, kandırdı vesaire. Conte'ye da Löw'ü bekliyoruz Cihan. İrfancan Kahveci, İsmail Kartal'ın sonu olur demiş. Ha, yolladın sen yani hocayı. Ben zannetmiyorum şu an için. Yani şimdi Şampiyonlar Ligi mücadelesi var. İlk maç Roma ile değil mi? Galatasaray Lizbon'a gidiyor. Fenerbahçe Roma ile oynayacak. Roma da var ya, acayip top oynuyor. Bir şey söyleyeyim sana. Sıkıntı yani. 3-4 ata ata geldi İtalya Ligi'nde. Geçen haftada da Atalanta'ya kaybediyorlardı. Ben de iddia yaptım, Roma kazanır diye. Yatıp uyumuşum. Aa, bir kalktım. 89'da Hermoso atmış. 90'da Şule atmış. 2-1 kazanmışlar. Dedi, çok ilginç dedim ya. Yani o yüzden Fenerbahçe'nin işi de zor. Yani 1-0 falan yenilirse, berabere kalırsa, ne bileyim dişe diş oynarsa böyle Roma'yla, çok sorun olmaz ama
Ya orada bir hezimet falan o alırsa adamlar 40 şut çekti ya Atalanta'ya, 40. 600 pas falan yaptılar. Ya şu an İtalya liginde liderler ve amiyane tabiyle vura vura gidiyorlar. 4-0 4-0. Tamam, oynadığı takımlar biri Lecce, biri Fiorentina ama takım olarak iyiler. Bence Şampiyonlar Ligi'ndeki bir maç ve haftaya ki Fenerbahçe'nin performansı İsmail Kartal'ın hayattaki yol çizgisini belirleyecek. 28 Eylül dedim, Eylül yani Eylül'ün sonunda milli ara var. İşte ondan önce Şampiyonlar Ligi karşılaşması bu hafta falan. Evet, yani o milli arada yaparsa Aziz Yıldırım bir şey yapar. Onun dışında çok dokunacağını zannetmiyorum. Cihancım, o hareket sadece suyun altında serbest tamamdır anlamına taşıyor demiş. Ha bak, o olabilir. Çünkü denizcilikte farklı işaretler var, el işaretleri. Orada dediğin gibi olabilir. Ama bence dünyanın her yerinde o hareket o harekettir ya. Yani öyle bir korumak için de öyle bir şey söyleme yani. Kültürel farklılık var. Yani biz Türk insanı öyle anlıyoruz. Yabancılar o hareketi başka anlıyor falan. O kadar da değil. Bu ülke demiş Şikrinyar kadar sert. Yani sen başka bir cümle yazmışsındır da. Kandıran mı diyorsun? Ya da öfkeli diyeyim. Öfkeli diye düzelteyim bunu. Öfkeli bir futbolcu görmemiştir Cihan kardeşim diyor. Bu ülke neler gördü bir bilsen dedi o. Bu sezonu dersen anlarım da. Ne stoperler gördük yani. Merhaba, ben Beşiktaş'tayım ama Abdülkerim'i milli takımda görmek istemiyorum. Galatasaray'da başarılı gözüküyor. Kendi ligimizde Avrupa'da kendisini görüyoruz demiş. Olabilir Akif. Güzel yorum, olabilir. Osimhen bu sene Galatasaray'a fayda sağlamaz. Kasık çok kötü atmış. Arka arkaya tekrarladı çünkü diyor. Ya biraz da kontrol amaçlı çıktı. 2 hafta deniliyor. Şimdi Afrika Kupası falan yok ya. Orada bence işi çözer. Ya hiç vücudunu bilmiyor Osimhen. Öyle bir aşkla, öyle bir şevkle, futbolu öyle severek oynuyor ki. Yani bu şeyde de böyleydi. Napoli'de de böyleydi. Evet, ne kadar başkanla falan kavga etse de. Evet, burada taraftar da çok sevse. Orada kovulmuştu falan, bir şeyler oldu, anlaşamadı. Ama futbolu seviyor. Adam oynarken içinde olmayı seviyor ve vücudunu bence tanımıyor. Singo gibi. Yani Singo da öyle. Arkadaş sen yani o depara attığında sakatlanacağını biliyorsun. Atıyor artık bacak. Biraz daha dikkatli. Yani her yere ayak uzatma. Osimhen o bacağı her yere uzatacak. Zaten şeyde sakatlandı. Defans böyle paralel karşı tarafa pas attı. O topu ayağımla keseyim derken orada Adili'ye attırdı işte. Ya böyle işte ani deparlar veya ters hareketler attırıyor. Tendomu zorluyorsun, attırıyorsun orada. Osimhen buna hiç dikkat etmiyor. İyileşir. 2 hafta sonra gelir ama bir daha sakatlanır. Böyle kısa sakatlıkları bence çok olacak. Dargın mıyız, mesajları okumadınız diyor. Eğer biz böyle oynarsak Roma bizi mahveder demiş. Vallahi Roma şu an Süper Lig'deki bütün takımları mahvedebilir. İnanılmaz oynuyorlar, ben sana söyleyeyim. Ya 2 dakikada maçı çevirmişler. Hani 89'a kadar da zaten güzel oynamışlardı. Hani tek kale oynuyorlardı ama benim umudum yoktu. Maç sonu 1 ve 2.5 üst oynamıştım Roma'ya. Abi uyandım ki hesapta para var, ne güzel. Bazen böyle küçük mutluluklar. Cihan, ben bu futbolcular kadar para kazansam ağzımla terlikle vursalar tuvalet terliği olmadığı için şükreder devam ederim. Bunlar neden hiç koşmuyor demiş. Vallahi üzücü, katılıyorum. Yavaş yavaş gideceğim. O yüzden çok yorum yapmıyorum mesajlara. Lisbon, Galatasaray Lisbon'dan kaç tane yer? Bize bir onu anlat sen hele diyor. Öyle evet. Ben şey gibi düşünmüyorum. Roma kadar tehlikeli bir takım değil Lisbon. Öyle kaç yer falan. Tamam, hani Portekiz Ligi'nin gediklilerinden, kötü de bir futbol oynamıyorlar ama dinamikler, böyle savunma arkasına falan çok top atıyorlar. Özellikle işte Davinson ve Abdülkerim o çizgiyi orta sahaya kadar çektiğinde Lisbon hızlı kanatları var. Onlar hep böyle arkaya falan sarkmaya çalışacaklar. Orta sahada böyle dirençli durabilirse Galatasaray'a, ben öyle kötü bir skor alacağını düşünmüyorum. Evet, Osimhen'in yokluğu falan ama mesela Torreira'nın yanına Sarı'yı falan koyarsa Okan Buruk, o zaman durum sıkıntı işte. Torreira'nın yanına bence böyle fizik kalitesi daha yüksek, böyle dönen topları toplayabilecek bir oyuncu koyarsa o maçı belirleyici olacaktır diye düşünüyorum. Denizli'ye de çıkacağını düşünmüyorum. Ya Barış Alper'i koyar ileri ya da Leao'yu koyar. Hani Deniz Gül için bilmiyorum, Deniz'de çıkar mı ama yok ya, zannetmiyorum. Hani böyle 4-6-0 gibi bir taktikle çıkabilir. Kanatlardan destek alabilir. O tarz bir şey olabilir.
yayınlar diliyorum.

İzmir'den Ercan, Kasımpaşa taraftarını kutluyorum. Ahmet Spor'u çok iyi misafir ettiler demiş. Hepimiz kardeşiz diyor. İnşallah herkes bu şekilde birbirini destekler diyor Ercan. Murat Özen'i bağlantıyı kurabilir misiniz diyor. Vallahi o şu an çok mutludur. Keyfi yerindedir. Twitter'dan, X'ten Ahmet Konanca bulaşıyordu amiyane tabirle. Bakalım bir paylaşım yapmış mı Murat Özen? Bir paylaşımı olmuş mu? 3 gündür çıkmıyor sosyal medyada. Mia'yı başkanın yanına götürmüş. Sevgili kızını. Onun dışında keyfi yerinde Murat'ın ya. X'e bakarsan oradadır. X'te bulamazsan TikTok'a gir. Kesin kendisini TikTok'ta bulursun. Cihan kardeşim okumayın. Ama ben yine de yazayım demiş. Okumuyorsun ha. Bir Şükrün yere kırmızı kart verecek hakemi alnından öpeceğim. Bu nedir abi? Adam her maç dirsek atıyor. Bizim Torreira bunun yanında melek aga ya demiş. Biraz daha böyle kamuoyu baskısı oluşması lazım. İşte Torreira'ya da kart çıkmıyor diye sürekli böyle sosyal medyada detaylar falan paylaşılıyordu ya, işte geçtiği dönem, işte Arsenal'da oynadığı dönemde şu kadar kart yemiş, Süper Lig'de bu kadar dönem yemiyor falan. Adam sonra dokunsa kart veriyorlardı. Şimdi Şikrinyar üzerinde de böyle bir kamuoyu baskısı oluşmuş gibi duruyor. Haftaya Şikrinyar kart yer, oynayın. Kart yer. %100 yer. Cihan herkes farklı bir rakam söylüyor. Sence Lukaku kaç kilo demiş. 110 diyen var. 120 diyen var. Merak ettim sen ne düşünüyorsun diyor. Ben kilosunu bilmiyorum da sen Fenerbahçeli arkadaşları deli etmek istiyorsun. Onu anladım. Anladığım kadarıyla. Yani biraz kendisine bakması lazım. Mesela o Beşiktaş maçında şey yaptığı hareket de çok sertti. Trossard'a yaptığı hareket de çok sertti. Profesyonel oyuncu biliyor. O zaten daha Lukaku gelirken ayağını hemen çekti. Mesela o bileğe falan gelseydi, ayağını çekemeseydi, yani yerdeyken yakalanmış olsaydı, ayağını kaldırmamış olsaydı ağır bir sakatlık yaşayabilirdi. Tonajlı bir adam yani Lukaku. Bir de tabanla geliyor. Gerçekten Trossard ucuz atlattı pozisyonu. Mesela Beşiktaş hiç onu konuşmuyor. Ben hiç görmedim hiçbir yerde. Son yıllarda seyrettiğim en güzel Beşiktaşlı Italiano'yu tebrik ediyorum. Takımı sanki yeniden diriltmiş gibi bir şey oldu diyor. Sanki değil, takımı tekrar diriltmiş. Yani tekrardan başka bir Beşiktaş yaratmış. Yaratmaz Allah'a mahsus gerçi ama farklı bir Beşiktaş ortaya çıkarmış. Abi muhabbetin çok sarıyor. Sergen Yalçın'ın yorumculuğu kadar güzel sohbetin demiş. İltifat mı ettin Serkan? Beni gömdün mü bilmiyorum. Şimdi Sergen Yalçın'ın yorumculuğu güzel. Ama söylemleri yanlış. Yani çok incesin. Bilmiyorum yani. Hani kestirmeden böyle o lafı gediğini oturtan tarzını yakalıyorsun Sergen Yalçın'ın. Orada güzel. Ama işte futbolu, hayatı, ama bu oyunun ardındaki o absürt güzellikleri. İşte tanımadığı oyuncuları falan söylediğinde, ya hocam sen daha bu oyuncuyu falan tanımıyorsun deyip bir anda hocayı kapatabiliyorsun. Bilemiyorum yani, inşallah övmüşsündür diye düşünüyorum. Singo mingo deme, tansiyonum çıkıyor demiş. Vallahi Singo çok iyi bir oyuncu, ben çok beğeniyorum kendisini. Ama herhalde bu çocuğun kroniği var ya, olmayacak gibi duruyor bu çocuktan. Bir daha mı sakatlanır, bir daha bir sıkıntı mı yaşar? Yani Yener Bey de, doktor da açıklamıştı. Bir anda farklı yere çektiler işte. Kanat oynayamaz, burada oynaması doğru değil durumuna çektiler ama yani doktorun ağzından öyle bir cümle çıkmadı. Yani burada oynamazsa onun için daha iyi dedi. Yani sprint atabileceği noktalarda oynamayacak. Biraz daha durağan oynayacağı mevkide oynarsa onun sağlığı açısından daha iyi. Ama bir anda tabii o basın toplantısındaki gazeteciler şey olarak nitelendirdi bunu. Singo artık bek oynayamaz. Ayhan Kılıç selam olsun. Özledim seni demiş. Merhaba Ayhancığım. Bakayım, ben seni hiç özlememişim. Yani şöyle sarı saçlı, efendim söyleyeyim mavi gözlü, ince belli falan olsan özleyebilirdim. Ama çok özlememişim Ayhan. Şaka yapıyorum. Can dost, kolay gelsin. Beşiktaşlı dostlarımız şu an havluları çıkardı dolaptan, ütülüyordur. Yakında havlu atma sezonu başlar diyor. Yok yok, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ya Beşiktaş çok farklı oynuyor. Bunu sadece dün Fenerbahçe maçında söylemiyorum. Yani gerçekten, yani İtalyan oyuncu takım kurmuş. Dedim ya az önce, maç 0-0 kendi. Genik duruma düştüğünde de 1-1 kendi.

Şimdi işte Fenerbahçe öne Beşiktaş öne geçtiğinde bile oyun mentalitesini bozmadı adam. Benim oyunum bu dedi. Ben bunun üzerinden oynayacağım. Bir kurgu yapmış, A planı, B planı. O kurgunun üzerinden gayet düzenli bir şekilde gitti. Sürekli oyuncularıyla temas halinde. Mesela bağırıyor, tamam, o gürültü oyuncu duyamıyor ama en ufak bir pozisyonda hemen oyuncuyu yanına çağırıyor. Kulağını tık tık hızlıca bir şeyler söyleyip yolluyor. Yani herhalde oyuncular

Öyle derler yani. Hani hırslı. Hani sanki burası benim son şansım gibi. Yani devam ettirirse bu başarısını, özellikle Avrupa Ligi'nde, hani UEFA'da gruptan falan çıkarsa, orada böyle bir çeyrek final yaparsa Beşiktaş tutamaz hocayı. Ataşehir'den Fatih. O hareketi bir Fenerbahçeli yapsa en az 10 maç medya ayaklanırdı. Mert Hakan neden bir sene, Metehan 3 ay, Eren 45 gün açık açık oynadı diye mi 45 günde döndü futbola, bu bahis işi ne oldu demiş. Şimdi şöyle, Metehan da 3 ay değil, Metehan da 9 ay. Metehan bir de önce federasyondan ceza yedi, tamam mı, zaten döndükten sonra da oynayamadı. Mert Hakan direkt hapis cezası aldı, o federasyondan ceza yememişti, çıktıktan sonra ceza verdiler. O 45 gün şeyin olayı da, Eren'in olayı da eski dönemden kalma. Yani o dönem Galatasaray'da olmadığı dönemde ve kendi maçını oynamamış, tek maç oynamış, ondan diye hatırlıyorum. Onun dışında başka böyle aklıma gelen başka da bir şey yok. Bahis olayı devam ediyor. Yani geçenlerde bu derbi önünde şey devam ediyordu. Bu illegal bahis sitelerine yönelik bir operasyon yaptılar. Derbiden bir saat önce bütün illegal bahis sitelerini kapattılar. İşte sayısı vardı. Bakan açıklamıştı, Sayın Bakan. Bilmem kaç bin hesaba da kapatma işlemi uygulamışlardı. İllegal bahisin yani şu an için oyunun önüne geçmeye çalışıyorlar. Yani futbolculara da tekrar sıra gelecektir diye düşünüyorum. Ara ara ne diyorlar? Hortluyor mu derler? Çıkıyor ortaya. Cihan abi şu Singo'yu bize fena kitlediler ya demiş. Öyle oldu gibi. Yani rakam olarak iyi oyuncu da rakam olarak bir tık kitlediler gibi. Hareketle ilgili TRT Spor muhabiri Mustafa Bey Sırbistan'dan bir muhabirle görüşüp ona sordum. O da bizim ülkemizde korkak, ötleksin anlamında kullanılır dedi diye açıklama yaptı. Ondan söylüyor arkadaş. Bence de eğer Skriniar, Archie Brown ceza almadan Milivojevic ceza alırsa adaletsizlik olur demiş Tuğba Yargaç. Ben sana söyleyeyim, net alacak. Net alacak yani. Şimdi şey değil, ben Vlahovic ceza aldırmaya çalışmıyorum ama iki maç verecekler, bir maça düşecek. Cihan Dişli dedi dersin 7 Eylül. Osimhen bu sakatlığı sürekli yaşıyor demiş. Büyük kulüplerde bunu gördüğü için çok eurolar ödemiyorlar. Yılda 50 maç oynayamıyor demiş. 30 yaşında da Galatasaray'dan gider diyor. 54 yapmışız saatleri. Fenerbahçe Roma'ya yenilmeyecektir demiş. İnşallah, ağzından bal damlıyor Hüseyin Başpınar. Ama benim gördüğüm Roma sıkıntılı bir Roma yani. Öyle söyleyeyim. Aston Villa'dan hiç korkmayın. Hull City maçını izledim hafta sonu. Hiçbir şey yok yani Aston Villa'nın, ne derler? Hiçbir olayı yok Argo tabiri. Tamam, Unai Emery falan, İngiltere Premier Lig takımı. Eyvallah, hemfikiriz. Ama yani Aston Villa yenilmeyecek bir takım değil. Hem Galatasaray'ın rakibi, hem Fenerbahçe'nin rakibi. Ya ben Aston'a falan bir yazmıştım. İçeride kim oynuyor Aston Villa ile bakayım. İçeride Aston'la oynuyor. 3 alır Aston'dan. Bir saniye, özür diliyorum. Galatasaray içeride oynuyor. Alır. 3 puanı alır. Fener yüksek ihtimal deplasmanda oynayacaktır Fenerbahçe. Aynen, Fenerbahçe deplasmana gidiyor. İngiltere'ye gidiyor. Onun biraz işi zor ama yani beraberliği falan kurtarabilir. Kralın takımı falan ya, orada bir tık hani kayırıyorlar. Belki oradan falan lobiler falan devreye girerse bizi doğrayabilirler. Onun dışında takım olarak bir şey yok. Acun'u da tebrik ediyorum yani. Hull City taş gibi bir takım yapmış. Muazzam oynuyorlar. Herkes işte Hull City'nin balonu patlayacak iki maçın ardından, iki maçtır Premier Lig'i galibiyetle başlamıştı. İşte Aston Villa'ya dayanamaz falan diyordu ama Acun akıllı adam. Yani bu yaptığı transferlerle, çok transfer yaptı Hull City'ye. Lige tutunamazsa bile çok rahat elden çıkarabileceği oyuncular aldı. İstediği yere, istediği rakama satar yani. Onları tek tek satar. Hani böyle kulübü mali yapıdan böyle zora girmeden devam ettirir. Hani alt lige falan düşse bile, ki ben düşeceğini düşünmüyorum. Aston Villa da bükemedi bileğini. Güzel gidiyorlar. Premier Lig'de 3 maçta 7 puan. Muazzam iş. Cihan'ı Gocuklu'yu Torreira'nın yanına koy demiş. Yok, koymam. Lemine'yi koyarım ya ben Torreira'nın yanına. O çocuğun da sakatlığı var işte. Orada bir pozisyonda ayağını koydu. Yüksek ihtimal ayağı zemindeyken rakip oyuncunun dizi de Lemine'ye geldi. Orada bir sakatlık yaşadı. Ben Lemine'yi koyarım. Lemine çok eleştiriliyor ama bence işini layıkıyla yaptığında müthiş işlere imza atıyor. Bir Fenerbahçe derbisi oynamıştı, hatırlayın. Gerçi o derbiden sonra bir daha öyle

0: yeminen kimse göremedi de. Oynayınca oynuyor. Osimhen kendini tanımadığı gibi öfke problemi de yok mu? Emirhan'ın boğazına yapışması, hakemle oyuncularla sürekli tartışması demiş. Var. Öfke problemi de var bence. Son vuruş problemi de var. Katılıyorum sana. Ama işte Osimhen'i de Osimhen yapan bunlar galiba. Yani öfke problemi demek şey olur da bir tık yanlış olabilir de, inatçı ve son derece dominant bir karakteri var dersek daha doğru olabilir. Yani bunu böyle kazanma hırsıyla harmanlıyor. Elbette bu şey demek değil yani. Yani Cihan Osimhen'i de övecek bir şey buldun demek değil. Yaptığı bir yanlış bir şey hareket varsa onu da eleştiririz tabii ama yani bazı futbolcuların böyle sahada kaybetmeye tahammülü olmayan bir ifadesi olur. Ben Vlahovic'te de gördüm bunu. Çok sempatik bir adam. Hemen takım oyuncularına, takım arkadaşlarına yön de verebiliyor falan böyle. Mahcup da oluyor. Hani böyle alttan alıyor, Orkun'a gidiyor, ayağını falan silmeler, onu işaret etmeler falan. Bunu Osimhen de yapıyor mesela. Sakatlanıp çıkınca oyuncular köşe gönderine sevinmeye geldiğinde hepsi böyle Osimhen'e el kol yapıyor, böyle teknik direktör gibi yani. Takıma sahip çıktığı için herhalde bu tarz gerginliği yapıyor ama dediğin gibi bunu biraz azaltması lazım. Azaltmazsa kendine de zarar verir, Galatasaray'a da zarar verir, eksik bırakır. O yüzden hani zaman zaman böyle saha içinde fiziksel ve psikolojik savaş haline dönebiliyor bu savunmacılarla. Çünkü şimdi stoper çaktırmadan her zaman forvetleri arkadan vurur arkadaşlar. Bizim ekranda görmediğimiz o birebirler de işte santrafor stoperi sırtına aldığında alttan dizine çakar, eliyle çeker, ufak ufak ayağına basar. Santraforu yıpratmak için bu da işte sahanın içinde o psikolojiyi yönetmek zor oluyor. Sen de bir pozisyonda o stoperi yakaladığında sen de sinirleniyorsun. Ama her stoper yapar bunu maalesef. Köşe kornerlerde de çok olur bu. Hakem hepsini yakalasa zaten oh. Sizce Galatasaray 8 ve 9 numara transferini devre arası çözebilir mi demiş. 9 numara kimmiş, santrafor mu istiyorsun Osimhen'in arkasına? Deniz Gül yetersiz mi oldu? Şey daha 10 numaraya Batrokov aldılar. Yani şu an için ben Galatasaray'da bir problem görmüyorum yani. Belki orta sahibi iki takviye yapabilirlerdi. İşte o Gocukvu çok böyle istenildiğini verecek gibi oyuncu gibi durmuyor ama işte antrenmanlarda falan çok iyiymiş. Haberleri öyle geldi. Ama benim önüme gelen videoda da şut antrenmanında o Gocukvu şeye vuruyor. Kemerburgaz tesislerin dışına vuruyor topu. Yani kimin gördüğüme mi inanayım? Gazetecilerin söylediğine mi inanayım? Ben antrenmanlara çok gidemiyorum bu aralar. Kemerburgaz tarafına geçtiği dönemden beri çok izleyemiyorum. Ama izlemeye gideceğim kendisini. Selamünaleyküm, kolay gelsin, hayırlı yayınlar demiş. Sağ olasın, güzel insan. Teşekkür ediyorum. Bu kadar mı? Yani şey, Çağatay Çıtlak yapıyor. Bu kadar mı? Yani telefonla konuşuyor. Ben dinleyici olsam bu kadar Çağatay Hocam. Ne istiyorsun? Ne bekliyorsun yani Çağatay Hocam? 20 dakika mı konuşsun dinleyici? O da saat 14'te sizlerle beraber olacak. Sağ olun dostlar. Kendinize iyi bakın. Ben gideyim yavaş yavaş. Saati 1 yapmışız. Kimsenin de sizi üzmesine izin vermeyin. Okuyamadığımız mesajlar elbet vardır. Hakkınızı helal edin. Cihan Dişli, sosyal medya takip edin. Ben de sizi takip edeceğim. Görüşürüz.
1: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu sona erdi. Radio Gol.

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Güzel insanlar. Milan Škriniar ne dedi? Çok fazla alan verdik rakibimize. Fazla açık oynadık. Rakibimiz zaten kontralarla fırsat yaratmak istiyordu. Bunu biliyorduk. Daha iyi olmamız, daha iyi oynamamız gerekiyordu. İçeriden al haber işte. Yani bunu açalım. Şimdi iki teknik direktöründe elinde merkezi kuvvetlendirici silahlar vardı. Fenerbahçe 7 eksiği olan Samsunspor karşısında kurduğu bir orta saha hattı vardı. Aynı orta saha hattının Beşiktaş karşısında da üstünü kuracağını düşündü. Bakın bir teknik direktör Lyon maçında hakkını verdik değil mi? Asla yapmaması gereken şeyi yaptı ama bu maçta. Bu seviyede Fenerbahçe'yi, Beşiktaş'ı, Galatasaray'ı yöneten teknik direktörlerin ki bunları da geçtim. Herhangi bir teknik direktör.

bir kişi eksiklik, 7 eksikli Samsun'la Beşiktaş arasındaki, bilakis 3 orta sahayla oynayan Beşiktaş arasındaki farkı ayırt etmeliydi. Ama İsmail Kartal'ın kafasında bence şu vardı. Biraz zihin okuması yapalım. Ben kendi sahamda oynuyorum. Rakibe üstünlük kuracağım. İrfan'ı oraya koyup arkasına zaten 2 tane iyi süpürücüm var. Bu mantıkla yola çıkıp Beşiktaş orta sahasından dayak yedi. Tabirimi mazur görün. Ama İrfan'ı orada orta saha başlatmak intihardı Fenerbahçe adına. Şu şekilde açıklayayım. Fenerbahçe Greenwood'un merkezleştiği birkaç pozisyon yakaladı maçın ilk yarısında. Fena kurgu değildi. Çünkü kanatların kapandığı noktada Greenwood merkeze gelerek Vedat'ı ve İrfan'ı kullanarak şey yapacak yani. Onlarla bir alışverişe girecek, pas yapacak, verkaç çıkarabilecek bir kurguya erişebilirdi. Ama attığı her top İrfan tarafından kaybedildi. 22 kez topla buluştu İrfan ki bence bir Fenerbahçe orta sahasının bu kadar az topla buluşması 45 dakikada soru işareti. Çünkü o bölgeye çok top aktarıldı ve bu topların 9 tanesini kaybetti oyuncu. Topu sadece bir kez ileriye taşıma girişiminde bulundu. Bir kez ileriye taşıyabildi. İkili mücadeleye girdi. Sadece iki kez girdi bu arada. Ve herhangi birini kazanamadı. Top çalmadı. İsabetli şutu yok. Offside pozisyonu saymıyoruz. İsabetsiz şutu yok. Bir kere offside'de kaldı. Yani hem savunma katkısı veremedi hem hücum katkısı veremedi. Zaten şöyle bir sorun da var orada. İrfan'ı 10 numara olarak tanımlayabilir misiniz? Ben tanımlamam. 8 numara olarak tanımlayabilir misiniz? Ben tanımlamam. Bir kenar oyuncusu olarak tanımlayabilir misiniz? Onu da bu ara yapamıyoruz maalesef. Çünkü atletik performansı yetersiz. Yani İrfan bir joker, belli maçlarda size bazı şeyler katabilir ama derbiler gibi, hadi derbileri de geçtim, daha oturaklı bir ifade kullanalım. Fiziksellik isteyen, atletik performans isteyen herhangi bir maçta size katkı sağlayamaz. Şimdi Asensio'yu fiziksel yetersizlikten vuranlar İrfan Can'ın ayağında boncuk bulup duruyorlar. Yetkilileri kastediyorum. O da enteresan. Nitekim sağlamadı, sağlayamadı. Ama İsmail Kartal'ın oyuncuyla olan ilişkisi Fenerbahçe'ye bugün derbi kaybettirdi. Ve bu orta saha o kadar ciddiye alınmayan bir mevzuydu ki maçın ikinci yarısı başladı. Kafasındaki ezberleri sürdürdü İsmail Kartal. Dedi ki ben rakibe karşı çok boğulmayayım, sadece topla oynayayım. Kerem'i ofansif orta sahaya koydu ya da kendi tabiriyle ikinci forvet gibi konumlandırdı. Ya oyuncuyu biraz tanımak mı lazım acaba? Yani geçen Lyon maçında hocam seni övdük ama yani orada da değişikliklerin geç gelmişti. Burada da değişiklikler yanlış geldi. Daha doğrusu ezber geliyor. Bakın ben Fenerbahçe'nin Gençler Birliği yenilmesine itiraz etmiyorum mesela. Ama kilidi açmak için Oğuz Aydın'ı çıkarıp Kerem alıyor ya, o maçı hatırlayın. Hayır, Oğuz Aydın'ı alıp sağ beki koyup bekle destek alıp buraya Kerem'i koyması gerektiğini düşünüyorum hep. Benim için ezberci kalıp biraz eleştirel kalıyor. Eleştireceğim nokta olarak kalıyor. Mesela orada bu derbide daha erken at, orta sağ direncini arttır, olay tanı kilitle. Buraları düşünmek lazım. Çünkü orayı kilitlersen Beşiktaş'ın geriden çıkışları, topla mesafe kat etmeleri azalacak. Ve sen daha fazla top kazanacaktın ama öyle olmadı. Peki İtalyano ne yaptı? Eksiği bul, üzerine çalış, uygula. Yani futbolda analiz dediğimiz kavramı biraz üst örtük şekilde biz bu üç adımla açıklayabiliriz. Eksiği bulmak, rakibi izleyebilmek. Hani bunu yaparken de üzerine sürekli kafa yormak demek. Ondan sonra elindeki oyuncu grubunu bu eksiklik üzerine nasıl yönlendirebileceğinizi bilmek demektir. Ardından da sahada uygulama kısmı başlar. Öncelikle maç sonu açıklamalara baktığımız zaman da İtalyano'nun oyuncuların saygısını inanılmaz şekilde kazandığını gördük zaten. Bu uygulama kısmına o tezahür eden unsur demek. Şimdi bu eksiği bul, üzerinde çalış ve uygulama kısmını maç özelinde, yani Fenerbahçe'yi analiz etme üzerinde yorumlayalım. İtalyano'nun dehası çünkü orada ortaya çıkıyor. Ben bayıldım hocaya, bayıldım yani. Hani böyle Avrupa'dan bir takım gelir temsilcimizin karşısına. Atıyorum bir Hollanda takımı gelir, böyle kusurlarına vura vura kazanır. Sen öyle kalırsın ya böyle. Niye Avrupa takımı örnek verdim? Bizim ligde yok ya böyle takım. Pek alışık değiliz. Beşiktaş'ı da alışık değildir. Ama hoca takımı görünce işte seviniyor insan. Yani güzel. Takip edenler görmüştür. Maç önü analiz videomuzda da söyledik. Şimdi güzel insanlar Semedo, Şikrinyar arasındaki açıklıktan bahsetmiştik.
bu iki oyuncunun arası, biz yani Amerika'yı keşfetmedik. Gençler Birliği maçında da o kadar

yıldaki iki kere bu kanattan gelerek gol attı Gençler Birliği. Ya da Konya maçında da yine bu iki oyuncunun parsellemesi gereken pozisyondan gol yedi Fenerbahçe. Savunma arkasına atılan bir topla. Italiano'nun bu görüntüleri açıp tek tek oyuncularına izlettiğine eminim. Ya ama kanıtlayamam diyorlar ya. Evet. Ama oynamış kafasında hoca belli. Ne yaptı? Normalde hep Mourinho kanadını kullanırdı. İleri çıkarırdı. Rıdvan'ı kullandı. Trossard'ı oyun kurucu olarak kullandı. Rıdvan'ı iç koridora soktu. Nitekim yine Semedo Şikriniar açıklığından Fenerbahçe gol yedi. Trossard ayağının dışıyla inanılmaz pas. Rıdvan'ın inanılmaz koşusu, iyi tamamlayış. Burada bu arada fake unsuru da var. Yani bunu şöyle anlatayım. Farklı spordan örnek vereyim. Kafanıza daha iyi otursun. MMA sevenler McGregor Habib maçını hatırlarlar. Hoş sevmeyenler de biliyordur artık bu o maçı da. Şimdi bu tarz üst seviye maçlarda rakibinizi fake'lerle aldatıyorsunuz. Çünkü rakibiniz sizin her şeyinizi işte 3 ay, 6 ay işte o analiz ediyor. Yani kız arkadaşından, sevgilisinden, eşinden, anasından, babasından daha fazla sizi görüyor bir süre. Bu sebeple ne oluyor? Büyük maçları fake'lerle kazanıyorsun. Yani satrançta bazen fedalar vardır, öyle diyeyim. McGregor Habib maçında ne oldu? Abi güreşi güçlü Habib'in. Conor'ın ayağına hamle yapar gibi yapıp çok kısa saniyede yumruk çıkararak Conor'ı devirdi. Ve orada maç kopmuştu. Italiano da sağ kenar organizasyonu yerine sol kenar organizasyonu kurguladı. Ve ilk yarıda savunma hatasından dolayı gollemişti Beşiktaş. Sonra 1-1 yaptı. Beraberlikle girdi soyunma odasına. Ama Italiano'nun İsmail Kartal'ı kurduğu üstünlük burada bitmedi. İkinci yarı başlarken iki teknik direktörü de değişiklik yaptı biliyorsunuz. Az önce bahsettiğim gibi İrfan Kerem değişikliği oldu ve bunun neden kötü bir değişiklik olduğundan şimdi bahsedeyim. Oraya İsmail hamlesi gelmesi lazımdı. Beşiktaş orta sahasını bir durdurman, düşen topları alman lazımdı. İtalyan hocaysa Ottara'ya oyun aldı. Golü atan Rıdvan yerine. Ha tabii bu arada sakatlık falan da etkili oldu ama sadece teknik bir değişiklik olarak da değil, şu bakımdan da önemli. İlk yarıda Greenwood orayı kullandı. Hatta bir pozisyon önce Rıdvan'ı geçti. Bayağı sağlam geçti. Sonra Salih'i geçti. Topu yan filelere vurdu. Ama ipe dizer gibi dizdi orada. İkinci yarıdaki o değişiklikle ne oldu? Yerine giren oyuncu topa dokunmadan Greenwood'u savundu. Sol çizgiye dinamizm kattı. Yani bir değişiklik takımı ileriye götürürken Kerem değişikliği stabil bıraktı. Ayrıca orta saha enerjisi de düşmeye başladığı anlarda Beşiktaş'ın Fenerbahçe orta sahasını ne kadar basit geçtiğini gördük. Beşiktaş'ın bulduğu gole bak. Salih, Olaytan, Orkun, Vlahovic paslaşmasını Fenerbahçeli oyuncular en iyi yerden izlediler. Başka bir şey yapmadılar. Çünkü merkezi alamazsan golü kalende görürsün. Ne kadar rahat orada topla çıktı Beşiktaş. Ne kadar profesyonel topla. Üç orta sahası da o golün içinde. İşte bu teknik direktörlük başarısıdır. İşte bu merkezin değerini bilmektir ve oradaki oyuncularının saha içi dağılımını belirlemektir. Salih, Olaytan, Orkun filan 3 gol. Herkes Beşiktaş'ın belki kanatlardan deneyeceğini, kuracağını bekliyordu. Beşiktaş merkezde kullandı, kanatta kullandı. Bir gol merkez, bir gol kanat organizasyon. 64'te İlhan Fakıllı hamlesi yine başarılı bir hamleydi. Çünkü oyuncu oyuna girdi, faul aldı, savunma arkasına sarktı, ileriye top taşıdı. Bu İlhan Fakıllı'yı da İtalyan'ı buraya getirdi. Yani Beşiktaş'a ilk geldiğinde hazırlık maçlarında sol kanatla denilen bir oyuncuydu. İki kanadı yani kullanılıyordu. Ondan sonra hoca bir şey fark etti. Dedi ki ya bu oyuncu çok top eziyor. Çok fazla top ezen sol açık oyuncusunun yaşaması gereken değişikliği yaşattı. Onu aldı, sağ çizgiye attı. Çorum maçında da bu sayede gol atmıştı. Bu maçta da ayakları yere basarak oynadı Fenerbahçe karşısında. Şimdi Fenerbahçe'nin en etkili oyuncusu Greenwood desek sahada etkili oldu mu? Hayır. İşte teknik direktörlük dokunuşuyla alakalı bir şey bu. Yani oyuncuların odaklanmasıyla açıklayabilirsiniz. Beşiktaş oyuncularının hepsi çok odaklıydı bu arada, onu da söyleyelim. Mesela Şikriniar golden sonra belirli süre çok odaklandı. Vlahovic'le atışta odak gitti. Ama ayrıca diyeyim, Fenerbahçe'nin yaşadığı bir diğer önemli handikap belki de takım yaşının fazla olması. Hep ilerleyen dakikalarda oyundan daha fazla düştüğünü gördük Fenerbahçe'nin ve Beşiktaş 3. golü atacak imkan da elde etti. Orada Beşiktaş'ın ayakları gitmedi veya son paslar kötü verildi. Ama Beşiktaş'ta oyuna giren de herkes çok katkı verdi. Fenerbahçe oyuncu değişikliklerin hepsi tamamen düşürdü. Yani Lukaku herhangi bir şey yapmadı. Nene bence zaten geç girdi. Etkili olamadı. İsmail de bence

geç dahil oldu. Yani Fenerbahçe'nin mental olarak da futbol olarak da ayakta kalan oyuncusu sayacak olsak belki Skriniar, Kante, Ederson, değil mi? Guendouzi de kendi performansını veremedi. Ve bence yine Fenerbahçe adına büyük eleştiri olarak değinmemiz gereken konu Fenerbahçe'nin gol attıktan sonra ne oynadığını bilmemesiydi. Eğer Fenerbahçe, Rıdvan, Fenerbahçe savunma arkasına maç beraberken, berabere giderken sarksaydı belki çok büyük bir eleştiri konusu haline getirmez. İtalyanların hakkını verirdik. İyi çalışmış ki bundan da bahsettik zaten. Ama Fenerbahçe 1-0 öndeyken Kadıköy'de bu tarz bir savunma arkası zafiyeti vermesi kabullenilemez. Zaten 1-0 öndesin. İlk kere bitireceksin. Ve bu savunma çizgisini hani bari öndeyken ayarla. Hani maç berabereyken gol atma isteyen oyuncular daha geniş pozisyon alması falan belli bölüme kadar anlaşılabilir. Ama 1-0'ın konumlanması bu olamaz. Herhangi bir yerde olamaz. Bunun altını şundan dolayı da çiziyorum. İsmail Kartal sezon başından beri şunu çok kullanıyor. Hatta ilk açıklandığı gün de kullanmıştı. Ekibimle beraber Avrupa'nın şu an oynanan oyununun ne olduğunu biliyoruz. Bunu analiz ediyoruz. Buna göre modern futbolun bütün gereklerini uygulayacağız demişti. 1-0 böyle oynanmaz hocam. Hiçbir trendde oynanmaz. Onu söyleyeyim. Tabii ki de İsmail Kartal'a gibi öyle bir tecrübeli isme futbolun nasıl oynanması, nasıl oynatılması gerektiğini hani o mekanizma biz değiliz yani. Ama eksiklikleri konuşmak, söylemek için buradayız. Sizler bizi bu sebeple dinliyorsunuz. Şunu söyleyelim yani pirince giderken eldeki bulgurdan olma hesabı. Hani derbi özetleyecek bir ifade belki de Fenerbahçe cephesi için yani Beşiktaş tarafı için söyledik zaten. Italiano, Italiano. Şimdi Fenerbahçe için niye pirinçiye giderken bulgurdan olmak diyoruz? Çünkü biraz evvel aslında satır arasında bahsettim. İrfan Can'ı 10 numarada kullanarak rakibi boğma üzerine bir plan yapmış. Presle boğma değil de rakip yarı sahada topla oynama açısından. Ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Fenerbahçe baskılı oynar. Fenerbahçe kendi evinde topla oynar. Fenerbahçe 3 defansif orta sahayla oynamaz. Kahvedeki sohbet. Kahvede bunları söyle. Ama Fenerbahçe'nin derbi planı bu sözlere tezahür olmamalı. Yani böyle konuşulmuş diye söylemiyorum. Böyle hissedilmiş olsa gerek diye söylüyorum. Ortaya konulan kadro, tamam mı? Ve bu kadronun oynadığı oyun bunu anımsatıyor. Kimse kusura bakmasın. Fenerbahçe taraftarının enerjisini Fenerbahçe oyuncularında göremedim ben. İrfan Can ofansif orta saha oynaması önemlidir abi, pas bağlantıları açısından, rakip yarı sahada top tutmanız açısından belki biraz önemlidir. Ama ilk yarıda takımların rakip yarı sahadaki pas oranına bakıyorsun abi, %78 Beşiktaş, %73 Fenerbahçe. Olmamış demek. Ama emin olun İsmail Kante Guendouzi ile bu rakip yarı sahadaki pas oranını 80'lere çıkartırdınız. En azından rakibinizin %70'i olurdu, yani 78-70'e düşerdi. Bu da çok fazla şey ifade ederdi düşen topları almanız açısından. Topları almanız, rakibin çıkmasını engellemeniz, rakibin direncini kırmanız. Yani sonuç olarak kendi sahanızda oynuyorsunuz. Taraftarı kullanmak, rakip atağı keserek atak başlatmaktan geçer yapılmadı. Diğer tarafta elindeki bütün nimetleri olması gereken gibi kullanan bir takım vardı. Trossard bir futbol oynadı. Gol atmadı ama Rıdvan'a verdiği pası bir kenara koyuyorum. Topu basması, topu bekletmesi, topu ileriye taşıdığı anlar, verdiği pas, yarattığı açı, direkten dışarıya çıkan bir topu da var. Beşiktaş'ın çizgideki bir oyun kurucusuydu ve baştan aşağı dominasyon kurdu. Zaten Fenerbahçe'nin sağ savunması zayıf. Sağ beki zayıf Fenerbahçe'nin. Orayı inanılmaz işledi futbolcu. Orada üzerinde yani o kadar çok oyuncu çekti ki. Hani az evvel dedik ki Beşiktaş'ın attığı ikinci gol. Üç kanat oyuncusu da oyunun içinde diye. Sadece o pozisyon değil. Mesela Salih Vlahovic'e verdiği, Vlahovic merkeze Olaytan oynadı. Olaytan'ın tekrar savunma arkasına kaçan Vlahovic'i gördü ve Ederson'u çıkardığı pozisyon. Yine Beşiktaş orta sahası devrede. Yani kanat oyuncusu Trossard'la oyun kurup merkezini üçgenlere dahil etti Beşiktaş. Ve böylelikle hem merkezi domine etti hem kanatları domine etti. Ya bu çok şey büyük bir şey. Onu söyleyeyim yani. Kante Guendouzi'ye karşı yapıyorsunuz bunu. Ve maçın sonuna geldiğimizde 6 isabetli şut atmış Beşiktaş, Fenerbahçe 2. Fenerbahçe kendi sahasında 0.49 gol beklentisi yarattı. Beşiktaş'ın 1.67. Beşiktaş 28 kez rakip ceza sahasında topla buluştu. Fenerbahçe 13. Şimdi böyle bir durumda ben de diyorum ki acaba hangisi iç saha takımıydı? Ne olmuştu? Kadıköy gelecekti, geri gelecekti. Bakın bu işler sloganlarla olmaz.
Fenerbahçe'nin kendi sahasında oynadığı

0: maçlardaki bu manik depresif hal olmaz. Yıllardır söylüyoruz. Bu ifadeyi kullandığımdan beri neredeyse literatüre girecek bu artık böyle yani. Ufak olumsuzluklar, tüyler diken diken oluyor. Bir anda uğultular yükseliyor. Oyuncuların beden diline yansıyor. Gerçi dün anonsör bile dalgındı. Samanyolu çalmadı. Topçular sahaya çıkarken meşhur marş bile son anda çalındı. Koreografi falan da yoktu. Her yerde hazırlıksız olursan böyle hazırlıksız yakalarlar işte yani. Tamam. Şimdi yoğun eleştiri başlayacaktır. Bu yağmurda şemsiyeyi tutarken aynı zamanda eleştirilerin gerçekliğiyle de yüzleşmek aslında Fenerbahçe'nin gelişiminin önündeki anahtar. Roma maçı da acayip zor maç. Şimdi üst üste iki Kadıköy mağlubiyeti olursa seyreyle olacakları. Psikoloji koruma adına belli yerlerde tabii ki bazı şeylere kulak kapamak gerekiyor. Ligin bu haftasında ligin bitmediğini kabul etmek gerekiyor. Kaybeden bir şey kaybetmedi. Bence kazanan çok şey kazandı. Momentum kazandı, ivme kazandı. Bakın Alanya maçı hariç sezon başından beri maç kaybetmiyor Beşiktaş. Ama Fenerbahçe 18 sene sonra Şampiyonlar Ligi'ne kalmış bir Fenerbahçe. Ligde de 2 mağlubiyet, 2 galibiyet. Tamam. Beşiktaş'ı tebrik ediyoruz. Beşiktaş doğru işler yapıyor. Eksiklikte tabii ki var. Yani taçtan gelen topu karşılama şekli mesela ya eksikliklerden bir tanesi diyeyim. En azından bugün böyle ifade edeyim. Ama bunları kapatmak adına kafa yoran, uğraşan bir ekip var. Bunu sana hissettiriyor. Ve başlarında çünkü ligin çok çok iyi bir transferi var abi. Vincenzo Italiano. Onu bir kez daha söylemiş olayım. O yüzden gün Beşiktaş'ındır. Fenerbahçeliler için kahır günüdür. Mağlubiyet günüdür. Yine olayları biliyorsunuz, Fenerbahçe büyük zaferlerin ve büyük yeniliklerin takımıdır. Bugün de hezeyanlarını büyüteceklerdir. İbretli izleyeceğiz ama bizce derbinin planı, programı buydu. Gerisi sizde. Eyvallah.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Sistemi bulunmaktadır.
1: Mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ortaya Karışık programında ben Göksel'in çağrısı araç Radyo Gol frekanslarında sizlerle birlikteyim. 0212 273 10 WhatsApp hattımız üzerinden sizler de mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Tabii voleybolda gündem yoğun, futbolda da gündem yoğun ve ortak paydada buluşacağımız bir isim bizlerle. Spor spikeri Batuhan Tergek bizimle, hem futbol hem voleybol spikeri Batuhan Tergek bizimle birlikte. Batuhan hoş geldin öncelikle.
2: Göksel'in hoş buldum, çok mutluyuz haliyle.
1: Kesinlikle, ama bir alışkanlık durumu da oldu artık. Yani öyle çok da havaya uçmuyoruz, bizim için sıradan bir şey gibi değil mi?
2: Ya şu açıdan tabii ki de Filenin Sultanları'nın artık seriyi getirdiği noktayı biz seninle geçen haftaki programda da konuşmuştuk, değerlendirmiştik. Bu açıdan çok kıymetli, ama ben sevgili Göksel'i şu açıdan da değerlendirmek istiyorum. Sadece bir kez kazanıldığında herkes buna şans diyebilir. Artık Filenin Sultanları geldiği noktayı, elde ettiği başarıları sadece bir tesadüf eseri elde etmediğini herkese kanıtlamış oldu. Tüm dünyaya resmen ilan etmiş oldu.
1: Dominasyona doğru gidiyor. Şey gibi, şey gibi hissediyoruz artık mesela. Amerika Birleşik Devletleri'nin basketbolda şampiyon olması gibi yani. Hani çok sıradanlaştırdık bunu ve müthiş bir şey bu gerçekten.
2: Yani dediğin gibi başarılara alışmak, özellikle hani üzülerek söylüyorum, takım sporlarında bizim Türk milleti olarak kendi içimizde bağdaştırabildiğimiz şeyler değil.
1: Evet.
2: Tabii ki dönem dönem güzel jenerasyonlar futbolda, basketbolda tabii ki de yakalandı. Voleybolda da 2000'li yılların başında yine 2003'teki ikinciliğimiz var ve benzeri başarılar tabii ki de vardı, ama bir branşta artık öncü ülke denilebilmesi bizim adımıza çok kıymetli. Çünkü voleybol özellikle kadınların zaten geldiği noktayı konuşuyoruz Göksel'in, ama erkek voleybolu da önümüzdeki günlerde erkek Avrupa voleybol şampiyonası da başlayacak. Onu da söyleyelim, Filenin Efeleri'ne orada başarılar diliyoruz şimdiden. Ama yani bir takım sporunda

0: üst üste gelen böyle başarılar. 3 yılda uluslararası arenada 4 şampiyonluk. Yani 2023'ü altın yaz olarak nitelendirmiştik, hatırlarsın. 3 yıl sonra yine bir yazı altın yaz olarak nitelendiriyoruz. Gurur kaynağı. Hani başka ne denir ki? Ben sadece şu açıdan da değerlendirmek istiyorum. Türk kadını gerçekten ait olduğu yerde, Avrupa'nın zirvesinde. Bu gurur hepimize yeterli artar. Bir kez daha Filenin sultanlarını tebrik ediyoruz. Çok büyük gurur yaşattılar bize. Eminim ki özellikle 2028 Los Angeles Olimpiyat oyunlarına da direkt olarak katılım sağlama hakkı elde ettik Avrupa şampiyonluğumuz sebebiyle. Evet. Bunu da hatırlatmış olayım. Tabii ki bizim Filenin sultanlarının koleksiyonunda bir eksik kaldı. Gözümüz artık 2028 Los Angeles'ta.
1: Peki maçı nasıl analiz edersin? İtalya karşısında aslında istediğimiz başlangıcı yapamadık. Acaba maç gidiyor mu dedik ama sonrasında harika bir geri dönüş. Karar setinde de net bir galibiyet aldık. Nasıl değerlendiriyorsun karşılaşmayı?
0: Sevgili Göksel'in ilk sete başladığımızda aslında karşılıklı sayıları özellikle gördüğümüzü söyleyebiliriz ama yani İtalya serviste inanılmaz güçlü bir takım. Ve biz de özellikle manşet ve top karşılamada ciddi hatalar yaptık. Bunu söylemek lazım. Ki zaten kaybettiğimiz setlerin skoruna bakacak olursan çok farklı şekilde, belki de bir Avrupa finalinde görülmeyecek farklarda kaybettik setleri. Fakat asıl nokta işte buralarda kırılmamak. Antropova'yı, Egonu'yu belli noktada durdurabildiğinizde, savunma anlamında iyi işleri devreye soktuğunuzda ve takım içerisinde çözüm üretebildiğinizde zaten dişinin tüm çarkları bir işlemiş oluyor. İlk sette özellikle Antropova ve Egonu noktasında durdurmakta zorlandık onları. Vargas'ı oyuna sokamadık. Üst üste blok gördük maalesef. İtalya file önü hattı, özellikle Sarafar'la birlikte, Anadenesi'yle birlikte ciddi işler sergiledi. Fakat maç nerede kırıldı dersen, bence evet 3. seti de kaybettik, 4. seti kazandık ama ben o ince geri dönüşü yine vurgulamak istiyorum. Biz 2. sette de gerideydik. Biz 2. evet. sette 5-6 sayı kadar geriye düşmüştük. Oradan çevirip 25-22 kazandık. Setlerde durumu 1-1'e getirdik. Herkes muhtemelen 4. seti vurgulayacaktır Göksel'in. O seti kazanmak da tabii ki de çok kıymetliydi ama geri dönüş ateşini bence ne olursa olsun 2. seti kazanmak bize kazandırdı. Çünkü 2. seti bu şekilde elde ettiğinde en azından skoru dengeledin. Yani setler noktasında skoru dengeledin. Yani üzücü bir senaryo. Şu an tabii ki de çok rahat konuşuyoruz. Avrupa şampiyonluğu sonuçta ama yani olası bir senaryoda 2. seti de kaybetseydik bence biz İtalyanlara kendi evimizde bir şampiyonluk armağan edebilirdik. Fakat oradaki ince dokunuşlar, özellikle İlkin Aydın'ın ritme giremediği noktada Santarelli'nin arayışları ve ne olursa olsun artık Türk sporu için bir figür Eda Erdem Dündar. Yani sadece kaptan diye anlatılmaz, bambaşka bir tecrübe ve aura denebilir. Yani verdiği enerji, oyun alanındaki güven ve takıma direkt olarak belli molalarda zaten özellikle geride olduğumuz noktalarda kadraj hep bizim bench'teydi. Sen de dikkat etmişsindir.
1: Evet.
0: Eda Erdem'in tutumu, konuşması, takımı motive edişi zaten işi bambaşka noktaya götürdü. Ben özellikle Sinan Erdem'deki seyircileri de tebrik etmek istiyorum. Resmen İtalyanları abluk altına aldık. Tezahüratlarla, marşlarla, onları ıslıklarla strese soktuk. Serviste Antropova özellikle 3 ve 4. setlerde ilk 2 setteki kadar rahat servis atamadı. Bunlar çok kritik. Taraftarı işin içine girmesi zaten özellikle takım sporlarında işi bambaşka noktaya götürebiliyor. Onun dışında Derya Cebecioğlu, yani belki de yeni ısınıyordu. Çok ciddi bir sakatlık süreci geçirmişti. Kendisine bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi diletelim. Yeni takıma katılmıştı. Bir noktada nasıl devreye girilir bize onu gösterdi. İlkin Aydın'dan tam anlamıyla istediğimiz verimi alamadığımız noktada Derya Cebecioğlu özellikle 3, 4 ve 5. setlerde o kritik anlarda o sorumluluğu aldı. Özellikle Vargas'ın yorgunluktan tıkandığı noktada, ki biliyorsun biz sadece bir pasör çaprazı noktasıyla gitmiştik kadro olarak Avrupa Şampiyonası'na. Vargas'ın yorulduğu noktalarda gerçekten Derya Cebecioğlu, gerek Hande Baladın ve tabii ki Zehra Güneş. Bambaşka bir orta oyuncu. Kadın voleybolunda kazandıkları, elde ettikleri ve şu anda güncel form grafik olarak bence şu anda dünyanın en iyi orta oyuncusu Zehra Güneş. Kesinlikle muhteşem bir performans. 5'ten 6 ya da 7 blok sayısı üretmiş olması lazım. Ya işi bambaşka noktalara götürdü ve tabii ki karar seti. Karar setinde özellikle onlu sayılara geçtikten sonra hepimiz heyecanlandık. O maçın ritmine kendimizi bıraktık. İtalyanlar tamamen oyun dışıydı. Egon'u devreye giremedi. Antropova'yı durdurduk. William Sila beklentinin çok altında performans gösterdi İtalya noktasında. Ve biz özellikle Vargas'ın da hücumu tetiklemesiyle birlikte ve diğer oyuncularımızın da katkılarıyla birlikte İtalya savunmasını yıprattığımız için 5. set bize kolay geldi. Kaybettiğimiz setleri yine hızlıca hatırlayalım. Sadece Vargas'a hücum noktasına odaklandığımız setleri kaybettik. Hücum çeşitliliğini oluşturduğunuzda, köşeleri 3 numarayı efektif kullanabildiğinizde ve pasörünüz de, yani bizim çok değerli bir pasör rotasyonumuz var. Hem Elif Şahin hem Cansu Özbak. İkisi de muhteşem ötesi ellere sahip. Ve böylesine geniş bir havuzda gerçekten işler biraz daha kolay oluyor ve kenarda ne olursa olsun Daniele Santarelli dünyanın en iyi baş antrenörlerinden birisi. Evet, bazen bazı açıklamaları çok konuşuluyor. Final öncesi İtalyanlar favori konumda demişti ve bu özellikle sosyal medyadaki taraftarlar noktasında biraz tepki çekmişti. Hani final öncesi böyle bir açıklama olur mu diye. Bence o takımın üzerinden yükü almak istediği için böyle bir açıklamada bulundu ki İtalya'nın da iyi bir kadroya sahip olduğunu zaten biliyoruz. Ama biz daha iyiyiz ve kupayı da kazanmayı başardık. Bir kez daha tebrik ediyoruz.
1: Zaman zaman Santarelli konusunda yani çok fazla sosyal medya üzerinde eleştiri de görüyorum. Ama ya o geldikten sonra bu takım farklı bir kimlik kazandı. Yani kesinlikle değil mi? Herhalde kazanma kimliğini Santarelli ile kazandık aslında.
0: Kazanma kimliğini Santarelli ile kazandık ama ne olursa olsun Giovanni Guidetti dinlemeklerini de kenara bırakmamak lazım. Onun ektiği tohumlarla birlikte Santarelli göreve geldi. Santarelli
1: onun da çok sevmeyeni de çok aldı. Yani sevmeyeni de tam sevmiyor Guidetti gerçekten.
0: Ya Guidetti gerçekten nasıl deriz, kurt. Gerçekten voleybolun kurdu. Hani tüm dinamiklerini öğrenmiş. Zaten voleybolu tek başına yazdı neredeyse. Dünya voleybolunu kadınlar noktasında ve şu anda Kanada ile zaten inanılmaz işler yapıyor ve görürsün Kanada çok daha iyi noktalara gidecek. Çünkü Kanada rotasyonunda da Giovanni Guidetti altyapıdan gelen gençlere de çokça şans vermekte. Ve tabii ki dediğin gibi Santarelli ile birlikte kazanma kimliğini elde ettik. Biz çünkü kırılma anlarında kırılmaya müsait bir milletiz. Bunu hayatın her alanında görebiliyoruz. Evet, çok duygusalız. Bunlar çok güzel ve kazanma hırsını size aşılayan detaylar ama soğukkanlı kalmanız gereken yerler de bulunuyor. Hem hayatta hem sporun içinde. Santarelli ile belki de onu öğrendik. Biraz daha realistik, biraz daha ayaklar yere sağlam basacak şekilde hareket etmeyi öğrendik. Kırılma anları da ayakta kalmayı öğrendik ve tabii ki Santarelli ile birlikte Melissa Vargas da kadroya dahil olunca evet, bizim belki de yıllardır sorun yaşadığımız nokta, pasör çaprazı noktası, oraya da Melissa Vargas gibi bir ekleme gelince işler tadından yenmez hale geldi. Harika noktalara gitti ve daha da harika noktalara gidecektir diye düşünüyorum.
1: Peki, filenin sultanlarını yeniden tebrik ediyoruz ve buradan futbola geçiyoruz. Futbolda da derbiyi geride bıraktık. 1-0 Fenerbahçe'nin Şikriniyer'le öne geçtiği mücadele 2-1 kazanan bir Beşiktaş ama maçın sonundan, yani başından sonuna kadar gerçekten iyi bir görüntü veren Beşiktaş vardı. Nasıl değerlendiriyorsun derbiyi? Fenerbahçe'nin öne geçtiği karşılaşmada 3 puan Beşiktaş'ın oldu.
0: Yani derbinin belki de kilit noktası Vincenzo Italiano. Kesinlikle. Evet. Yani taktik deha noktasında ligimize gelmiş en değerli isimlerden birisi olduğunu düşünüyorum yakın zamanda. Ve Beşiktaş'ın özellikle Blahovic'in de denkleme eklenmesiyle birlikte nasıl bir tehdide dönüştüğünü görmüş olduk. Yani özellikle Trossard, Blahovic, Orkun üçlüsü ve diğer taraftan gelen

0: arkada bir nevi aslında hem box to box diyebileceğimiz bir olaytan topu ileriye taşıma noktasında ve kesici rolünde bir Salih Özcan size çok iyi kompakt bir ön alan seti yaratıyor. Bu çok değerli. Buna sahip olmak ve bunu özellikle Kadıköy'de Fenerbahçe'ye karşı oynamak gerçekten takdire şayan. Senin de dikkatini çekmiştir Göksel'in. Dakika 87'de hala Beşiktaş adam adama önde baskıdaydı. 90+3'te adam adama ön alanda baskıdaydı. Biz normalde derbilerde neyi görürüz? Özellikle deplasman takımı önde ise tüm hatlarıyla geriye çekilir. Ev sahibi takım skor üretmek için tüm hatlarıyla yüklenir, değil mi? Ezber bozan bir anlayışla, tıpkı nasıl Avrupa maçlarında oynadıysa Beşiktaş, Alanya'ya nasıl oynadıysa, diğer takımlara nasıl oynadıysa yine bir benzerini Fenerbahçe'ye karşı oynadı. İstediği sonucu ne şekilde aldı? Burada şunu da vurgulamak lazım. Evet, Vincenzo İtalyan'la takımı çok iyi hazırlamış ve çok iyi bir futbol oynattı. Açıkça söylemek istiyorum, özellikle bu alınan yeni kurallarla birlikte oyunun daha da hızlandığı noktalarda bizim ligimizde geçen senelere nazaran daha keyifli maçlar seyredebildiğimizi ben düşünüyorum en azından. Bu derbi de bence heyecan noktasında gayet doyurucu bir derbiydi ama ben şu noktaya da değinmek istiyorum. Fenerbahçe tarafı, özellikle İsmail Kartal, maça bence pek hazırlanamamış. Yani böylesine yoğun bir transfer dönemi geride kaldıktan sonra 18 yıl aranın ardından Şampiyonlar Ligi'ne bilet alıyorsunuz ve Avrupa maçlarını seninle zaten birazdan konuşacağız ama yani Avrupa'ya ilk maçınızın öncesinde kritik bir derbi var ve evinizdesiniz, tribünde boş yer yok. Yani bu kadar denklemin olduğu noktada ben İsmail Kartal'ın biraz daha oyuncuları yönlendirme ve taktik disiplin anlamında biraz daha sorumluluk almasını beklerdim. Özellikle Greenwood noktasını Beşiktaş çok iyi işledi. Yani sen de görmüşsün de Greenwood sürekli geriye adam kovalamak zorunda kaldı. Greenwood böyle değerlendirilecek bir isim değil.
1: Evet.
0: Yani bence Vincenzo Italiano için kredisini iki katına çıkaran bir derbiydi. İsmail Kartal için de özellikle Talisca gittikten sonra zaten belli soru işaretleri vardı. Şampiyonlar Ligi'ne bilet alındı, tamam, çok güzel Fenerbahçe adına ama tatmin etmeyen bir oyun, tatmin etmeyen oyunla birlikte önde olduğunuz bir derbiyi kaybetmenin verdiği acı, yani İsmail Kartal'ın kredisini bayağı aşağıya doğru çekmiştir diye düşünüyorum.
1: Tabii İsmail Kartal'ın en çok eleştirildiği konulardan birisi de derbi öncesinde de dinleyicilerimizden gelen mesajlardı. İrfan Can Kahveci tercihi nasıl yorumlarsın?
0: İrfan Can Kahveci tercihini çok da aslında aklımda oturtamıyorum. Evet, İrfan Can Kahveci değerli bir isim, değerli bir futbolcu, milli futbolcunuz. Hı hı. Kesinlikle inanılmaz bir ayağı var zaten, bunu biliyoruz. Ama şunu ben kendime, yani tüm bu işte mesleğimi bir kenara bırakarak sadece bir spor sever, bir futbol izleyicisi olarak düşündüğümde İrfan Can Kahveci geçtiğimiz 2 yılda ne yaptı? Benim aklıma, yani hatam varsa izleyiciler de beni düzeltebilir, son 2 yılda İrfan Can Kahveci ne yaptı? Benim aklıma akılda kalıcı bir detay gelmiyor.
1: Evet.
0: Böyle bir noktada özellikle Talisca gibi, evet Talisca da yönetmesi zor bir oyuncu, evet skor yükünü çeker ama takım oyunundan uzak birisidir. Ama Fenerbahçe bunları bile bile zaten Talisca'yı aldı. Talisca'nın en azından skor tehdidi vardı. İrfan Can Kahveci evet harika bir sol ayak. Onun dışında ne var? Ben cevap bulamıyorum.
1: Gerçekten yok.
0: Son 3 maçta sürekli İrfan Can denemeleri, evet özellikle bence orta saha kurgusunda Gendouzi Kante'yi de bozan bir detay. Çünkü İrfan Can Kahveci 10 numara mevkisini en son ya da nasıl diyelim 8, iç 8 gibi rolü, yani Fenerbahçe'de taş çatlasın 5 maç oynamıştır. 10 maç oynamıştır belki de. Yani daha çok Başakşehir dönemindeyken oraları oynayan, ki Başakşehir'de bile orijin olarak sağ kanatta oynayan bir isimdi. Neden sürekli kanat menşeisine alışmış bir oyuncu neden iç koridorda oynatılır ki? Aynısı Kerem Aktürkoğlu. Kerem Aktürkoğlu kanatta iyi bir isim.

0: önünü atarsınız. Çünkü kanat oyuncularının psikolojisi şu açıdan ibaret. Ben açıyı 180 derece görüyorum. Bir tarafım zaten çizgili dışarısı. Bunun rahatlığıyla oynarlar zaten. Ama siz kanat oyuncusunu iç koridora ya da merkeze çektiğinizde o kişinin etrafı artık 360 derecedir. Alan kontrolünü Xavi Iniesta düzeyinde yapması gerekir. Yıllardır kanat oynayan oyunculardan sen bir anda sihirli bir değnek gibi, sen artık Xavi Iniesta gibi bir maestrosun demek çok saçma. Yani evet, futbolun evet inanılmaz artık taktik noktalarına doğru gittiğini biliyoruz ama yani bazı detaylarda gerçekten çok basit. Yani bu detaylara dikkat edildiğinde futbol daha anlaşılabilir oluyor. Ama İrfan Can noktasında ben İsmail Kartal'ın hem İrfan Can'ın kullanma konusunda hem de oluşturulan ilk 11'lerin taraftardaki karşılığı açısından sınıfta kaldığını düşünüyorum.
1: Tabii yapılan açıklamalarda hakem tepkisi de vardı. Hem Kerem Aktürkoğlu'ndan, sonrasında Başkan Aziz Yıldırım'dan. Ama bu açıklamaların hepsinin başında da şu vardı. Evet, kötü oynadık ama ya kötü oynanılan maçtan sonra kaybetmekten doğal bir şey olamaz. Burada sadece hakeme yani bahaneden öteye gitmiyor gibi. Ne düşünüyorsun bu konuda?
0: Ya hakemler maalesef özellikle bizim ülkemizde, ya tabii ki diğer yerlerde de konuşuluyor, bizde çok vurgulandığı için diğer ülkelerde hakem noktasında herhangi bir problem yaşanmıyormuş gibi atfediliyor ama ya maalesef artık hakemler noktasında benim düşüncem şu Göksel'in, çok kıymetli bir meslek ve çok zor bir meslek. Özellikle bizim ülkede gerçekten yapılması, hani keşke yapmasa mıydım dedirtebilecek bir meslek ama evet kötü yönetimler olabilir. Ama ben burada her zaman İngiltere tarafını ya da diğer ülkeleri düşünüyorum. Orada da kötü yönetimler oluyor. Oradaki kötü yönetimlerden sonra hakemler yöneticiler tarafından tehdit edilmiyor ama. Taraftarlardan ölüm tehdidi almıyor.
1: Ya kesinlikle, hatta şunu ekleyeyim. Aziz Yıldırım'ın şu demeci mesela beni şok etti. Aziz Yıldırım diyor ki yani dayak yemiş hakem buraya verilir mi diyor ya. Böyle bir şey olabilir mi?
0: Ki o bizim maalesef Türk futbolunda kara leke olarak atfedebileceğimiz olaylardan birisi.
1: Kesinlikle.
0: Ne olursa olsun, evet bu bir spor ve ne olursa olsun ülkemizde en çok ilgi rağbet gören spor branşı futbol. Bu tabii ki de böyle. Ama sen kitlelere bu kadar hitap eden, özellikle halk nezdinde bu kadar çok yer edinmiş bir spor branşında, yani o zaman hepimiz birbirimizi tehdit edelim. Her maç sonu argo sözler havada uçuşsun, tehditler savuralım. O zaman sağlıklı zeminde nasıl olacak? Yani bu şekilde devam ederse ben şunu düşünüyorum. Yarın bir gün maç yönetebilecek hakem bulacak mıyız?
1: Evet.
0: Hakemlere sahip çıkma noktasında evet, MHK'da ben herhangi bir işleyiş görmüyorum. TFF Başkanı hakemlere sahip çıkabilecek demeçlerde bulunmuyor. Ben tabii ki de eğer bir aksaklık noksan varsa yani tabii ki de teftiş edilsin ve gerekli yaptırımlar uygulansın. Zaten kimse buna karşı değil. Ama yani lütfen artık kötü oynanılan maçtan sonra da hakem deneyelim. Evet, Kerem Aktürkoğlu'nun pozisyonu gerçekten soru işareti ve yani bunun bencesi sencesi yoktur. Hani net bir hamle vardı orada belki de. Bu tabii ki de hakem ve hakemlik yapmış insanların kararına tabidir ama ya futbol sever olarak o anın adrenaliniyle belki doğru yorumlanamayabiliyor taraftarlar noktasında.
1: Ya ilk kez bir faul verilmiyor değil. Sonuçta ya şu incelenmeme, penaltı konusunda incelenmeme nedeni de aslında da Kerem Aktürkoğlu'na açıklanmış. Dışarıda olduğu için VAR müdahale edemiyor. Dışarıda olduğu kesin olduğu için penaltı kararı verilmeyeceği için bir potansiyel kontrol yapamıyoruz diyor. Orada müdahale varsa frikik verilmedi. Kerem Aktürkoğlu da diyor ki belki biz o frikiyi atacaktık. 2-2 olacaktı, sonra 3-2 olacaktı falan ama bu varsayımlarla ilerleyemeyiz. İlk defa bir hakem bir frikiyi bir faulü kaçırmıyor sonuçta.
0: Ya varsayımlarla zaten ilerleyemeyiz. Yani geçmişe dönük yorumları çok kolay yapabilirsin. Yani geçmişte evet öyle olsaydı, böyle olsaydı, şöyle olsaydı ama orada bir d eki var. Bizim dilimizde geçmiş zaman eki. Artık geçmişte kalan kaldı. Ve artık biz bu içimizde biriktirdiğimiz hakem kinini bir kenara bırakmalıyız. Bu şekilde böyle devam edemez. Yani üzülüyorum. Evet, Kerem Aktürkoğlu'nun pozisyonu tabii ki de dikkat edilmeliydi. Belki de Kerem Aktürkoğlu

0: Anadolu'nun da dediği gibi oradan ciddi bir fırsat çıkabilirdi. O zaman Dusan Blahovic'in iptal edilen golü Kante ile ikili mücadelesinde, orası da soru işareti. Ki orada vücut diline baktığınızda Kante oyuna devam ediyor gibi gözüküyordu.
1: Evet.
0: Orası da soru işareti. İki tarafta da soru işareti var.
1: Güçlü diye niye gol iptal ediliyor ve şunu geçtim. İptal edilen bir gol de yok çünkü ya düdük çalıyor hakem. Orada düdük çalınmamalı. Ya var bu yüzden hayatımızda artık zaten. Düdüğü çalma ki sonunda incelensin. Pozisyon tamamlansın diye.
0: Kesinlikle zaten VAR'ın kullanılış amacı orta hakemin işini kolaylaştırmak. Ben şunu anlamıyorum. VAR bizim ligimize geldiğinden beri daha çok düdük çalıyor.
1: Evet doğru.
0: Normalde böyle olmaması lazım. Yani sen nasıl mesela ben... sosyal medyada çok sevdiğim bir sayfa var. İtalya futbolu paylaşan Calcio Log diye.
1: Evet.
0: Belki sen de takip ediyorsundur evet, ya da biliyorsundur evet, o sayfayı. Çok değerli bir sayfa. Onun bugün paylaştığı istatistiğe baktım. İlk 3 haftada Serie A'da sadece bir kez kırmızı kart verilmiş. O da VAR müdahalesiyle. Onun dışında ilk 3 haftada hiçbir penaltı yok. Sadece bir kırmızı kart, sadece bir VAR müdahalesi. Evet. Belli noktada oyunun sertliğine, lütfen yanlış anlaşılmasın, futbolcuların birbirine değil, oyunun sertliğine biraz da olsa müsaade edilmeli. Derbide evet yine oyun hızlıydı, ben daha da gelişeceğine inanıyorum ama sevgili Göksin'in 30 saniyede bir düdük çalmamalı bir futbol maçında. Yani bize düdük verilse ve biz halı sahada kendi maçımızı yönetsek o kadar düdük çalmayız.
1: Evet kesinlikle öyle. Yani o açıdan da ya, tat kaçırıcı bir durum. Peki buradan Avrupa maçlarına geçelim. Fenerbahçe ile devam edelim. Roma maçına bu derbi mağlubiyetinin yansıması olur mu sence?
0: Tabii ki de olacak maalesef. Ama bunu olumluya ya da olumsuza çevirmek tamamen Fenerbahçe'nin elinde olan bir detay. 18 yıl sonra sevgili Göksin'in bu arenaya geldi temsilcimiz Fenerbahçe ve tüm temsilcilerimize bir kez daha başarılar dileyelim Avrupa arenasında. Ülke puanına ihtiyacımız var. Temsilcilerimizin uluslararası arenadaki başarılarına ihtiyacımız var ve futbolda biz bunu çok özledik. Basketbolda, voleybolda Avrupa şampiyonlukları yaşayan pek çok kulübümüz var. Fenerbahçe Beko'su var, Vakıfbank'ı var. Daha pek çok kulübümüz, değerli kulübümüz pek çok organizasyonda şampiyonluk yaşadı ama futbolda bunu bir türlü tutturamıyoruz. Çünkü biliyorsun futbolda bu tarz oluşumlar için sistem gerekir ve biz de sistem ve futbol kültürünü oturtma noktasında maalesef zorlanan ülkelerden biriyiz. Fenerbahçe şu açıdan yaklaşmalı. Derbi mağlubiyeti çok kötüydü. Ama biz burada eksiklerimizi gördük, not ettik ve Roma'ya hazırlandık diyebilmeli. Çünkü Roma sezona inanılmaz başladı. Donyer Malon diye bir tehdit var. Ibala inanılmaz formda ve bu ikilinin neler yapabileceğini öngörmek imkansız. Gerçekten korkutucu. Özellikle orta saha noktasında da ciddi üstünlük kurabileceklerini düşünüyorum ve ben şu açıdan da yorumlamak istiyorum. Gendozi çok değerli bir isim. Tabii ki de Fenerbahçe'ye katkı sağladığını kimse inkar etmiyor ama bazen ön alan baskısında yerini kaybedecek şekilde çıkıyor ve özellikle Roma hızlı noktalarla çok seri şekilde hücuma çıkabilen bir ekip. Bunu bu sene gerçekten Gasperini çok iyi işlemiş ki şu açıdan söyleyeyim, ligdeki 3 maçında 10 gol attı Roma. Korkutucu bir istatistik ve dediğim gibi Donyer Mal'ın Dybala ikilisi gerçekten önünde ama Fenerbahçe'de temsilcimizde avantaj şu: 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi müziği Kadıköy'de çalacak. Bunun taraftarı gaza getirmesi, taraftarın takıma koşulsuz şartsız destek sunması ve oyuncuların da gerçekten Fenerbahçe forması altında bir Şampiyonlar Ligi maçında oynadıklarını fark etmeleri lazım. İsmail Kartal'ın işi zor. Çünkü hem derbi mağlubiyeti hem de Şampiyonlar Ligi'ne yenilgiyle başlamak bir teknik direktörün belki de isteyeceği son senaryolardan birisidir.
1: Bir diğer tarafta da Galatasaray Jose Alvalade'de olacak. Sporting karşısında olacak ve Osimhen'den yoksun bir Galatasaray olacak. Ama bunun yanında olumlu bir gelişme de şu ki Leao ilk maçında gerçekten iyi bir görüntü verdi. Nasıl değerlendiriyorsun Galatasaray?

0: Galatasaray'daki gelişmeleri ve Sporting karşılaşmasını.
1: Galatasaray'ın oyun şablonu tabii ki de pres gücüne dayalı. Bunu hepimiz görüyoruz, fark ediyoruz. Özellikle Osimhen'in takıma katılmasıyla birlikte ciddi bir pres gücü oluşturmaya başladı Galatasaray rakipleri karşısında. Bunu geçtiğimiz sene Şampiyonlar Ligi arenasında da gördük ve bu yıpratıcı pres Osimhen varken işe yarayan bir detay. Başakşehir mücadelesinde gördük. Osimhen sakatlanıp oyundan çıktıktan sonra Galatasaray üretmekte zorlandı. Evet. Galatasaray henüz tam anlamıyla taşları yerine oturmamış Başakşehir karşısında zorlandı. Ve transfer dönemi boyunca en mutsuz taraftar topluluğu kimdir diye soracak olursan Galatasaray taraftarı derdim ben. Çünkü Osimhen'in net bir yedeği yok. Osimhen'in net bir yedeği yok. Muhtemelen Barış Alper Yılmaz ön alanda başlayabilir. Ama ne kadar Osimhen kadar katkı sunabilir? Takımı ileri çekme noktasında neler vaat edebilir? Bu ciddi bir soru işareti ve tabii ki de Barış Alper Yılmaz nezdinde konuşacak olursak sevgili Göksel'in, Barış Alper Yılmaz kanatta daha etkili bir oyuncu. Forvet'te tabii ki milli takım noktasında da oynadığı maçları hatırlıyoruz. Özellikle Euro 2024'te santrafor mevkisinde ciddi maçlar oynamıştı ve iyi performans sergilemişti ama o şampiyonadan sonra Forvet'te değerlendirildiği karşılaşmalarda bekleneni sunamamıştı takımına. Ve Sporting'de zaten geçtiğimiz seneden beri sükseli galibiyetler alan, zaten ligini de net şekilde önde götüren ekiplerden birisi. Bu sezona 4 galibiyet bir beraberlikle başladılar. Kendi evlerinde şu anda notlarıma bakıyorum. Kendi evlerinde oynadıkları 3 lig maçında toplam 8 gol kaydettiler. Bu noktada ciddi soru işaretleri olabilir. Çünkü kendi taraftarı karşısında Sporting gerçekten kuvvetli bir takım haline bürünebiliyor. Ve özellikle takım oyunu noktasında da şu andaki iki tarafı da terazinin iki yanına koyacak olursam oyun kalitesi ve oyun şablonu açısından Sporting'in daha ön planda olduğunu söylemek lazım. Lemina da yok. Orta sahadan eksi biriniz var. Bu soru işareti tam alışamadı. Onu değerlendirmekte zorlanıyorsunuz. Torreira tek başına oranın yükünü kaldırmakta zorlanıyor. Onun dışında Sara serbest bırakıldığında daha değerli bir oyuncu ama Torreira Sara ikilisi yaptığınızda bu sefer Sara'yı değerlendirme noktasında daha da zorlanıyorsunuz. Öylesine yaratıcı bir oyuncunun daha serbest dolaşması lazım. Yani belli parametreler var. Ama savunma noktasında ben hala Abdülkerim'in form yakalamakta zorlandığını düşünüyorum. Ve bu karşılaşmada da Sporting'de hızlıca değerlendirecek olursak özellikle ileri alandaki isimler ciddi tehdit yaratabilir. Luis Suarez'i biliyorsun, adı Fenerbahçe'yle de anılmıştı. Evet. Sezona istediği gibi başladı. 5 maçta 4 gol kaydetti. Ioannidis var, Yunan futbolcu, yine 4 maçta 2 gol kaydetti. Tecrübeli isimler var. Gonçalves'in Portekiz'de, o da 5 maç 3 gol buldu. İleri alanı skor yükünü paylaşan bir takım ve bu açıdan daha da tehlikeli.
0: Bu arada son dakika gelişmesi şuydu. Gonçalves transfer oldu. Fiorentina'ya geçti Gonçalves. Yani iki kanadını kaybetti aslında Sporting. Trincao, El Ahli'ye, Gonçalves de Fiorentina'ya.
1: Doğru. Düzeltme için teşekkür ediyorum. Güzel. Şu noktada benim tabii ki de dikkatimi çeken isimlerden birisi İran Kunda. O Dünya Kupası'nda adını çok duyduğumuz isimlerden birisiydi. Ondan henüz beklediğini tam anlamıyla alamadı Sporting ama bence daha sakin ve komple bir takım savunması anlayışıyla sahaya çıkmalı Galatasaray. Ama dediğin gibi Leao da ilk maçına iyi başladı. İyi sinyaller verdi. Kendini takıma adamış bir Leao zaten bambaşka bir skill yaratacaktır takımda. Milan'da bunları defalarca yaptı. Belki Leao ileride başlar, Barış kanatta oynar. Leao'nun forvette de zaman zaman Milan'da denendiğini ve orada da oynayabildiğini biliyoruz. Ya belli detaylar var tabii ki ama günün sonunda yine oyun Galatasaray'a kalacak. Zor bir deplasmanla temsilcimiz Galatasaray Şampiyonlar Ligi serüvenine başlıyor. Fenerbahçe'de keza öyle. İki temsilcimizle de şimdiden Avrupa ve Şampiyonlar Ligi noktasında başarılar diliyoruz ama gerçekçi bakalım biz.

0: tabii ki galibiyetleri çok istiyoruz ama Avrupa arenasında her maç, her dakika, her saniye çok zor. Bunun da farkında olmak lazım.
1: Peki Batuhan, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
0: Sevgili Gökçen'im, ben teşekkür ediyorum. Seninle birlikte sohbet etmek, programına konuk olmak benim için büyük bir mutluluk.
1: Çok teşekkür ederim. Benim de aynı şekilde. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kal.
0: İyi yayınlar diliyorum.
1: Batuhan Tergek, Sports Speaker.

0: haklı. Evet, ben daha sonra oraya dikkat çektim. Yani gol demeyelim dedim. Çünkü bilmiyoruz. Fakat pozisyonu sonuna kadar oynatmayacaksak neden var diye bir şey hayatımıza katıldı. Çünkü bir şüphe varsa pozisyonda, o pozisyonun sonuna kadar oynatılması gerekir. Sonrasında yine faulü çalarsın ve VAR da incelenir. Eğer golse VAR da incelenir. Zaten gol değilse yine düdüğünü çalabilirsin pozisyon bittikten sonra. Çok basit bir kural yani bu. Bu arada Fenerbahçeli olduğumu da söylemeliyim demiş Özcan Bey. Üstadım, yayınlar. Hakemler ilk defa kötü değil. Hakemler yıllardan beri kötü ama bize dayatılan algı Fenerbahçe maç kaybedince kötü, kazanınca iyi mi yani? Kazanan hoca da kötü, kaybederken de kötü. Biz taraftarların bunu bilmesi lazım ki yöneticilerin bu konuda algıları boşa çıksın, saha içine odaklansınlar. Hakemleri kullanarak bizim gözümüzü boyamasınlar diyor Özcan Bey. Selamlar, iyi yayınlar dinliyorum ama bazı yorumlarınıza hiç katılamayacağım. Ederson yerde yatıyor bir çarpışma sonucunda ve hakem hala oyunu devam ettiriyor. Bunun izahı yok. Orayı görmedi bu arada. Ya bakın şöyle, bunlar her ligde oluyor. Görmedi çünkü arkasında kaldı. Sonra döndü, pozisyon devam ederken Ederson'un yerde kaldığını da gördü. Oyunu durdurdu. Geç durdurdu, geç gördü. Aynı şekilde Vlahovic ile Skriniar'ın tartışmasında da orada birbirlerine girdiler. Görmedi. Çok normal çünkü akan bir oyun var. Ya bu kadar sadece bizim ülkemizde varmış gibi de yansıtmamak gerekir bence. Fenerbahçe'de Talisca'nın gönderilmesi bu maç sonrası hata olarak konuşuluyor. Fenerbahçe'de kaç derbi çözdü ki Talisca diyor Nevzat Bey. Peki ortaya karışığı noktalıyoruz. Birazdan içeriğimiz sizlerle birlikte olacak. Akabinde de saat 18 itibariyle ben Göksel'in Çağrı Saraç yeniden sizlerle olacağım. O zamana kadar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Göksel'in Çağrı Saraç'la ortaya karışık sona erdi.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

programa başlamadan önce tabii ki bizim kızları tebrik etmemiz gerekiyor. Dün televizyon başında sesini sonuna kadar açarak izlediğim ve her sayıdan sonra gurur duyduğum gerçekten filenin sultanları adını hak eden şampiyon kadın voleybol milli takımımızı her birini alınlarından öpüyorum ve İstiklal Marşımızı söyletip Türk bayrağını göndere çektiren, emeği geçen kim varsa hepsini teker teker kutluyorum. Bu gurur hepimizin, bu şampiyonluk hepimizin diyor. Haydi programa başlarken bu anın, bu gururun keyfini kısa da olsa birlikte yaşayalım mı? Haydi açın radyolarınızın sesini. Avrupa, Avrupa duy sesimizi. İşte bu Türklerin ayak sesleri. Türkiye ile kimse başa çıkamaz. Avrupa güzeli, kolla kendini.

Radyosu 92.2 frekanslarından, Radyo Gol'den, yolu sevgiden ve futboldan geçen herkesin ortak buluşma noktası olan Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündemden hepinize merhaba diyor. Radyoları başında Türkiye'nin dört bir köşesinden Avrupa ve Amerika'ya kadar tüm dinleyenlerimizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Takvimlerin 7 Eylül 2026 pazartesi gösterdiği bir günde yeni bir haftaya, yeni bir futbol haftasına adım attık. Öncelikle bu haftanın hepimiz için güzel, huzurlu, sağlıklı ve bereketli geçmesini diliyorum. İnşallah gönlünüzden geçen güzel gelişmelerin yaşandığı, işlerimizin yolunda gittiği, yüzümüzün daha çok güldüğü, sevdiklerimizle birlikte güzel anılar biriktirdiğimiz bir hafta olur. Yeni haftaya hangi düşünceyle başladıysanız, hangi takımın formasını üzerinizde taşıyorsanız, hangi renge gönül verdiyseniz, gönlünüzden geçen güzelliklerin gerçekleşmesini temenni ediyorum. 0212 273 10 10 0212 273 10 10 ya da telefonla bağlanmak istemeyenler olursa da Instagram'da Çağatay Hoca adresinde duygu düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Biliyorum çok ama çok söylemek istediğiniz şeyler var. Kendi takımınızla ilgili ne düşünüyorsanız anlatabilirsiniz. Takımınızın performansını değerlendirebilirsiniz. Transferleri konuşabilirsiniz. Kadroyu değerlendirebilirsiniz. Teknik direktör kararlarını yorumlayabilirsiniz. Belki de yönetimin attığı adımları da eleştirebilir veya destekleyebilirsiniz. 4 hafta olduğu şampiyonluk hedefini konuşabilirsiniz. Bu sezonla ilgili beklentilerinizi de paylaşabilirsiniz. Ama bugün özellikle altını çizelim, programın en başında söyleyelim ki kimse zor durumda kalmasın. Lütfen kendi takımımız için konuşalım. Kendi takımınızı savunun, eleştirin. Düşüncelerinizi açık açık ifade edebilirsiniz ama lütfen diğer takımlara hakaret etmeyelim. Başka takımların taraftarlarını da hedef almayalım. Bizleri de burada zor durumda bırakmayın. Biz burada futbol konuşmak istiyoruz. Biz istiyoruz ki farklı takımların taraftarları aynı program içerisinde birbirlerinin düşüncelerini dinleyebilsin. Herkes kendi takımını anlatsın. Herkes kendi takımının doğrularını ve yanlışlarını ortaya koysun. 0212 273 10 10 0212 273 10 10'da bugün Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündemde Söz Milletin köşesi şu andan itibaren başlıyor. Telefonlar gelmeye başladı ve 2 saat boyunca Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündemde mikrofon sizde, Söz Milletin köşesi. Lütfen dediğim gibi sizin sesinizi yeniden bu mikrofonlara gelebilmesi için, bu kültürü hep birlikte yaşatmamız için sizlerden ricam, saygı ve sevgi çerçevesinde görüş ve düşüncelerinizi bizimle paylaşmanız. Takımınıza ilgili tabii yani enteresan sonuçlar belki alındı. Belki beklemediğiniz bir sonuç çıktı ama 0212 273 10 10'da sizlerin telefonlarıyla başlamadan hemen bakalım hoş geldin mesajlarına da. Orhan Bey, bize bu gururu yaşatan, bizi şampiyonluklara alıştıran filenin sultanlarına sonsuz teşekkürler demiş. Ben de bizi kızdırıyorsun sandım demiş Harun Bey. O da gülücükler yollamış, ona da sevgiler saygılar diyoruz. Alkışlar var, alkışlara bakalım. Ufuk Bey alkışları yollamış. Selamünaleyküm Çağatay Hocam. Çarşamba Lisbon maçında eksiklerimiz var. Okan Buruk teknik direktör başarısını gösterebilir mi? Anlamadım. Elindeki oyuncuları kullanamıyor. Oysa ki Lisbon'u yenecek kadromuz var. Okan tam anlamıyla Avrupa standartlarına niye ulaşamıyor diye sormuş. Yaşar Kutaç çok teşekkürler. Fenerbahçe Gençler Birliği maçının acısını Lyon'dan çıkardıysa Beşiktaş maçının acısını da bana göre Roma'dan çıkaracak demiş Muhammed Bey. O da görüş ve düşüncelerini paylaşmış. Almanya'dan Ferit Bey diyor ki Çağatay Hocam iyi yayınlar. Bence izlediğimiz derbi eski derbilere bakarak çok kalitesiz geçti. Çok pas hataları oldu. İki taraf için de takımlarımız bu performansa Avrupa'da çok başarı getiremez diye düşünüyorum demiş. 0212 273 10 10 0212 273 10 10 Instagram'a bakalım. Instagram'da sizlerden gelen mesajlara da bakacağım ve ona göre de sıradan devam edeceğiz. Telefonlarınızı da bekletmek istemiyorum çünkü bir yandan da
Bakıyorum. Evet, gelen telefonlar 0212 273

0: 10 0212 273 10 ve gelelim Instagram mesajlarını okumaya. Bayram Olcay, iyi yayınlar diliyorum Çağatay Hocam. Şükür kavuşturana, kızlarımızı kutluyorum, tebrik ediyorum. Hepsinin eline, emeğine sağlık demiş. Teşekkür ediyoruz. Ramazan Eryit, Çağatay Hocam Allah'ın rahmeti bereketi üzerinize olsun. Vlahovic ceza alabilir mi? Maçın adamı kim? Kolay gelsin, seviliyorsun Çağatay Hocam demişler. Valla ben de maçı canlı olarak izledim ve canlı olarak çok daha farklı gördüğüm için bence maçın adamı, yani ne kadar yazılırsa yorumcu arkadaşlarımız farklı farklı isimler söyleseler de bana göre maçın adamı kesinlikle Trossard'tı. Çünkü bambaşka bir seviye. Bunu izleyince, canlı izleyince daha da iyi anlıyorsunuz. Evet, Vlahovic'e ceza gelebilir. Hoş geldin hocam, bugün arama günü demiş Hüseyin Mecit, ona da sevgilerimizi yollayalım. 0212 273 10 0212 273 10 bir yandan da mesajlar birikmeden, telefonlara da geçmeden bakalım. Çarşamba günü Galatasaray'ımıza başarılar diliyorum. Umarım Okan Hoca forvetle Barış'la başlamaz. Elinde orijinal santrafor varken Deniz Gül'le başlamasını temenni ediyorum. Bu adam bugünler için transfer edildi ve Portekiz'de iyi biliyor. İnşallah galibiyetle ayrılırız. İyi yayınlar demiş. Yine buradan bana yolladığınız videoları açamıyorum. Dinleyicimizin ismi Eren Bey. Ama sözlü olarak yollarsanız Eren Bey, buradan da okuma fırsatım olur. Çağatay abi selamlar. Hoş geldin. Ben bugün bütün spor radyolarını dinledim ve yorumları izledim demiş. Akşama kadar direksiyon sallıyorum ama öğlen yayını yapmak gerçekten çok zor iş. Onu anladım. Bu zorluğu siz fazlasıyla kolay bir hale getiriyorsunuz. Gelen mesajlar olsun, aramalar olsun, sizi bu konuda tebrik ediyorum demiş. Vallahi sağ olun, çok teşekkürler. Resul Bey'di bildiğim kadarıyla ama tabii yani yaşayan anlar, yaşayan bilir. Hiç vakit kaybetmeden 0212 273 10'da sonu 08'de başlayan ilk dinleyicimize merhaba diyelim ve vakit kaybetmeden sizlerin telefonlarıyla, sizlerin duygu ve düşünceleriyle dört büyük gündemde Söz Millet'in köşesinde mikrofon sizde. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar.
0: Merhaba, tanıyalım lütfen sizi.
1: Tolga ben, İstanbul'dan arıyorum. Galatasaray taraftarıyım. Çarşamba günü çok zorlu bir maç bizi bekliyor. Çünkü Osimhen yok. Ne kadar devamlılığı olmasa da Lemina da Avrupa maçlarında bizim için çok değerli bir oyuncu. O yüzden zor olan deplasman bizim için biraz daha zor olacak. Okan Buruk'un iyi çalışıp özellikle Barış Alper ve Sané'den maksimum seviye alt performans alması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten zorlu bir deplasman. Sabah maçlarına da baktım, daha hiç kaybetmemişler. İçeride de geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde hem atmosferiyle olsun hem performansıyla olsun etki yaratan takımlardan biriydi. İnşallah Okan Hoca o Liverpool maçlarında olduğu gibi güzel bir analiz yapar. Bizi şaşırtır. Lisbon'dan anladığın akıyla döneriz. Bu haftaki bütün takımlara da başarılar diliyorum. Derbiyle de ilgili bence güzel bir derbi izledik. Hakemlik biliyorsunuz Çağatay Hocam. Evet. Yetersiz.
0: İlk yarı güzeldi ama değil mi? İlk yarı çok zevkliydi özellikle.
1: Evet evet. Ya, hakem isteyerek yapmıyor. Hakemler yetersiz. Yapamıyorlar yani bu mesleği.
0: Katılıyorum.
1: Her iki takıma da artı eksi hatalar oluyor. Ama ben hakemin maçın önüne geçtiğini çok düşünmüyorum. Gayet güzel bir maç oldu. Az hata yapan takım kazandı. Lig böyle. Daha çok maçlar oynanacak. Bu sene dört büyük de çok güçlü. Kimin kimi ne zaman yeneceği hiç belli olmaz. Bence biraz sağ dışı değil de sağ içine odaklanmak lazım. Size de iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler Tolga Bey. Günün ilk bağlantısını yaptık. 0212 273 10'da Instagram Çağatay Hoca adresinde Mehmet Uzunoğlan bir mesaj yollamış. Selamlar hocam, bir Fenerbahçeli olarak bizim takım şampiyonluk için ve Şampiyonlar Ligi için yetersiz olduğunu Beşiktaş maçında da belli oldu zaten. Semedo ve Lukaku bu takıma uygun değiller. Benim dördüncü haftadan şampiyonluk umudum bitmiştir. Saygılar hocam, kolay gelsin yorumu yapmış. Yine sizlerden gelen mesajlarla devam edelim. İki taraftan da okuyacağım. Çağatay Hocam selamlar. Şahin Bey, Vlahovic'e ceza geldi.

0: Gelirse şükrün yarada ceza gelmesi gerekmez mi? O da hareket yaptığını düşünüyorum demiş. Bence maçın adamı Ederson demiş. Can Bey yollamış. Devam edelim yukarıdan mesajlardan aşağıya doğru. Çağatay Hocam, ben Fenerbahçeli Erkan. Moralimiz bozuk olsa da seni severek dinliyoruz hocam demişler. İyi ki varsınız. Hüseyin Mecit teşekkürler. Çanakkale'den Bora Ayhan çok teşekkürler. Porto Rico 75 Türkiye 71 Türkiye kadın basketbol takımının mağlup olduğu 3. maçı da kaybettik mesajını paylaşmış. Çağatay abi hoş geldin. İstanbul'dan Uğur, dinlemeye devam ediyoruz. Siz de iyi ki varsınız Uğur Bey, çok teşekkürler. Okan Buruk, Osimhensiz Sporting maçını kazanırsa benim gözümde artık iyi bir hocadır yorum yapmış. Özkan Bey, isimlerinizi de yazarsanız okumakta hiç zorlanmam daha kolay oluyor benim için. İyi yayınlar Çağatay abi, çok beğeniyorum programı. İbrahim Yavuz'u bağlar mısınız? Derbi yorumu yapsın demiş. Bakıyorum isme, Zafer Bey. Bugün sadece biliyorsunuz dinleyicilerimizle, yani sizlerle bağlantı kuracağız. O yüzden 0212 273 10 10'da sonu 47 ile biten ikinci dinleyicimize de merhaba diyelim. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar. Alo.
0: Buyurun, tanıyalım sizi lütfen.
1: Çağatay Hocam, merhabalar.
0: Merhaba, isminizi alabilir miyiz?
1: İsmim Osman Erdem.
0: Evet, buyurun Osman Bey.
1: Bahçeşehir'den arıyorum. Çağatay Hocam, sesim geliyor mu?
0: Kesik kesik geliyor ama Osman Bey, inşallah daha sağlıklı olur. Birazcık daha yakın konuşursanız. Evet, herhalde bir soru.
1: Alo.
0: Osman Bey, beni duyabiliyor musunuz şu anda?
1: Duyuyorum Çağatay.
0: Tamam, buyurun
1: hocam.
0: O zaman lütfen devam edin.
1: Yüksek gerilim hattım yakınımdayım. Bazen çekiliyor. Çağatay Hocam, öncelikli olarak bu kadın voleybol takımımızı canı gönülden tebrik ediyoruz. Avrupa şampiyonu oldular yine. Kendilerini tebrik ediyoruz. Derbiye gelince biraz derbiden bahsetmek istiyorum Çağatay Hocam. İki aşamalı bir derbi izledik. Derbinin birinci aşamasında üstün olan, topa sahip olan, ön tarafta baskı yapan bir Fenerbahçe izledik. Bunun neticesinde de bir gol buldular. İkinci aşamada ise oyun disiplininden kopmayan, pas isabeti yüksek, daha diri, daha baskılı bir Beşiktaş izledik. Onlar da iki golle bunun ödülünü aldılar ve maçtan galip ayrıldılar. Kendilerini tebrik ediyorum. Şampiyonluk yolunda da başarılar diliyorum. Fenerbahçelilere de Allah'tan sabır diliyorum. Size de saygılarımı sunuyorum. Hayırlı yayınlarınız olsun.
0: Teşekkürler Osman Bey.
1: Avrupa maçlarında da tüm takımlarımıza, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon, Fenerbahçe, hepsine başarılar diliyorum. Çünkü ben bir taraftar değil, bir futbol severim. Saygılar sunuyorum, hayırlı yayınlar.
0: Osman Bey, teşekkürler. Sizde de yetenek varmış. Tam bir spor yorumcusu gibi konuştunuz. Teşekkürler bağlandığınız için de. Sıradan devam edelim. 0212 273 10 10'da bakalım. Sonu 31 ile biten dinleyicimiz var. Büyük bir ihtimalle de Hüseyin Mecit olabilir mi? Bir kere daha yapmıştım bu.
1: Yok.
0: Değil mi? Tamam.
1: İzmir'den ben Deniz Fenerbahçe'yim.
0: Buyurun.
1: İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. İsminizi alamadım ben hitap edebilmek adına.
1: Deniz, İzmir'den katılıyorum.
0: Buyurun efendim. Bizim sesimizi herhalde duyuyorsunuzdur. Biz sizi duyamıyoruz. Tekrar arayabilirseniz seviniriz. Sıradaki bağlantıyla devam edelim. Bakalım sonu 63 ile biten dinleyicimiz var. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhabalar Çağatay Hocam. İsmim Turgay. İstanbul'dan arıyorum.
0: Hoş geldiniz Turgay Bey.
2: Şimdi şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe taraftarım ama fanatik değilim. Şöyle söyleyeyim. Biz para vererek tribünde veya televizyon başında seyredenlere taraftar diyoruz. Sahanın içinde daha net görebilecek konumda seyredenlere de teknik direktör diyoruz. Fakat ben derbi maçında hiç bu yaşıma kadar 60 yaşındayım, 63 yaşındayım. Bu yaşıma kadar bu kadar çok 5'e 3, 4'e 3 defansın yakalandığı bir maç daha hatırlamıyorum. Ben bunu 7-8 kere, hatta attıkları golde de, Beşiktaş'ın attığı golde de 5'e 3 yakalandık. Greenwood adam markajı yaptı, topa yaklaşmadı. Samedo zaten geri dönmedi. 45 köy çakalandı ve golü yedi. Bunu bir teknik direktör göremiyorsa onun zaten futbol bilgisinden şüphe ederim. Bu da bize şunu hatırlatıyor. Bugün biz Beşiktaş'ta böyle bir açık veriyorsak yarın Roma bizim var ya yani tarihe gömer. Böyle bir futbol mu olur ya? Sen orta sahip Beşiktaş'a karşı bu kadar nasıl boş bırakırsın? Beşiktaşlı hiç Beşiktaş futbol takımı hayatında bu kadar orta sahayı rahat geçmemiştir. İki kişiye yüklendik Kante ile Gendüzi'ye, bu adamlar iman değil ki. Bunların yanına iki tane hamal daha koyman lazım. Senin takımında mesela bütün hazırlık maçlarında oynattığın Bartu vardı. Niye koymadın? İrfan Can'a İrfan Can. Ne yaptı İrfan Can? Kerem ne yaptı? Koşmayan bizim köyde meşhur bir laf vardır. Sen ha ben ha inekleri kimse ha. Şimdi sen bu kadar koşmayan adamı oynatırsan Beşiktaş'ta 11 kişi koşarsa sonuç bu olur. Ha, hakem penaltıyı vermiş vermemiş. Verse ne olurdu? 2-1 olmaz 3-2 olurdu. Çünkü hak edecek taraf belli. Futbol oynayan taraf belli. Ben bunu söylüyorum. İnşallah yarın Roma için Beşiktaş maçı bir ne bileyim prova olsun da aynı hatayı yapmasın. Orası yol geçen anıydı. Buna bir önlem alsın. Teşekkür ederim. İyi günler.
0: Biz teşekkür ediyoruz Turgay Bey. Yayınımıza katıldığınız için 0212-273-10-10'da bakıyorum bir yandan da mesajlara, sizlerden gelenleri hani atlamayayım hepsini okuyayım diye bakıyorum, kontrol ediyorum. 0212-273-10-10'da ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde mesajlarınızı bekliyorum. Yaşar Bey de bağlanamıyorum ama buradan bütün Beşiktaş taraftarını tebrik ediyorum demiş. Yaşar Kut'a da teşekkürler. Bakıyoruz ve sonu 70'le biten dinleyicimize de iyi haftalar dileklerimizle onu da yayınımıza alalım. Hoş geldiniz.
3: Merhabalar Çağatay Hocam, nasılsınız? Fahri Bey İstanbul'dan.
0: Sağ olun, isminizi bir daha alabilir miyim?
3: Fahri.
0: Fahri Bey hoş geldiniz, iyisiniz inşallah.
3: Vallahi iyi, çok şükür, sağ ol. Nasılsın? Derbiyi izledik. Fenerbahçe taraftarıyım. Beşiktaş güzel oynadı. Eyvallah, buna bir lafımız yok. Hak ettiler de, buna da bir lafımız yok. Ama Türk hakemleri, ben daha önce de serzenişte bulundum. Ya bu çaldıkları fauller ya inanılmaz. Yani faul değil. Yani hiç dokunmayacaklar mı birbirlerine? Basket maçı mı yönetiyorlar? Sonra Avrupa'ya çıktığımızda bunları vermediklerinde Avrupa'da bir üçlük beşlik yapıp gönderiyorlar. Yani Türk hakemleri bunları biraz daha dikkat etsinler. Ya bu kadar basit faul çalmasınlar. Önceden VAR yoktu, artık VAR diye bir şey var. Gerçekten bariz bir faul varsa zaten VAR'dan dönecek o. Siz oynatın, temaslı oyuna müsaade edin. Ya bunları söylemek istiyorum ben. Hep de arıyorum, söylüyorum. İnşallah birileri duyar da biraz daha böyle. Ya hafta sonu Chelsea maçını izledik mesela. İnanılmaz nasıl temaslı oyun var. Zevk veriyor, oyun durmuyor. Ama burada Fener Beşiktaş maçında 1000 kere oyun durdu yani. Bu kadar olmaz.
0: Evet, Asensio'nun yokluğu belli oldu mu size göre ya da Talişka'nın?
3: Ya tabii Asensio'nun yokluğu 10 numara. Yani İrfan Can, ya geçen sene Kasımpaşa'ya ne vermiş ki Fener'e, ne verecek? Bunu 10 numara oynattık. Yani tamam mı, İrfan Can'la yollar ayrılmalı artık. O Fenerbahçe'de miadını doldurdu artık. Yani onun yerine genç bir çocuk koysan altyapıdan daha verimli olur. En azından bakarsın bir genç yıldız parlar yani. Neyse, hayırlısı bakalım. İnşallah Roma maçını dersleri çıkartırlar da Roma maçında başarılar dileriz Fenerbahçe'mize.
0: İnşallah. Yine İnşallah oralardan da güzel sonuçlar alırız Fahri Bey.
3: Destek tam destek.
0: Çok teşekkürler. Görüşmek üzere.
3: Görüşmek
0: saygılar.
3: Üzere hocam. Kendinize bakın. Saygılar.
0: Hoşçakalın. Evet. Diyor ki Osman Bey, Fenerbahçe'nin kalesinde Ederson olmasaydı bence Fenerbahçe tarihi bir skorla da yenilebilirdi yorumu yapmış. Aykut Bey, gene Avrupa şampiyonu olduk. Sultanlar bizi alıştırdılar demiş. Hep olsunlar vallahi, hiç sıkılmayız. Kırklareli'nden selamlar Çağatay Hocam. Artık sessiz dinleyici değilim. Seviliyorsunuz, iyi yayınlar. Süper, ne kadar güzel Kadir Bey. Böyle gelin, bağlanın, sesinizi duyalım. Benim en çok mutlu olduğum şey vallahi hepinizi burada görmek. Telefonların çalması, taraftarın sesinin stüdyoya gelmesi. Sonu 83'le biten dinleyicimiz var. Ona da merhaba diyelim yavaş yavaş, kısa araya gitmeden. Hoş geldiniz yayınımıza.
4: Kolay gelsin Çağatay Hoca. Nasılsınız, iyi misiniz?
0: Teşekkürler, tanıyalım lütfen sizi.
4: Hayırlı günler, İmraniye'den Fatih.
0: Buyurun Fatih Bey, iyi haftalar diliyoruz. Alalım görüşlerinizi.
4: Çağatay Hoca, geçen bu Beşiktaş maçında çok rezalet, kötü bir futbol oynadık. Ben geçen hafta dedim ki Kanişka'nın olmayışı bizi çok etkiler dedim. Ve herkes dedi ki Asensio var dedi. Kanişka'ya ne gerek var dedi. Takım hiçbir oyun, hiçbir şey icat etmedi. Ve Vedat Muriç hiç maçta yoktu zaten. Bir defa yana top hiç gelmedi. İkinci yarıda Fenerbahçe daha kötüydü. Yani hakemin rezalliklerini bırak, takım oynamadı ki yani. Herkes beni eleştirdi. Yok Kanişka gitti, yok şöyle. Galatasaray Osimhen'siz oynuyor mesela? Oynamıyor. Bak Osimhen de sakatlandı. Şimdi Galatasaray 2-3 hafta neler çekecek yani.
0: Yani diyorsunuz onun ki Fenerbahçe kolektif oynamıyor. Takım oyunu oynamıyor.
4: Evet Şöyle Çağatay Özen, Fenerbahçe zaten geçen sene Talisca'nın üzerine futbol oynuyordu ki zaten. Hep zaten gollerin çoğunu geçen seneye bakarsanız Talisca atıyordu. Onun için Talisca gibi bir oyuncunun gitmesi Fenerbahçe'de harbiden bir gerginlik yarattı. Bence ileriki haftalarda çok sıkıntı çekeceğiz bence. Zaten Lukaku hiç oynayamıyor. Onun için hayırlısı inşallah. Teşekkür ettim. Kolay gelsin.
0: Teşekkürler Fatih Bey. Sesinizde duyduk. Mutlu olduk. Sıradan devam edelim. Yine araya gitmeden sonu 83'e biten dinleyicimiz mi yoksa 17? Evet 17 ile biten dinleyicimize bakalım. Hoş geldiniz. Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem'de mikrofon sizde.
5: Alo, iyi yayınlar Çağatay Bey.
0: Teşekkürler. Tanıyalım lütfen sizi.
5: Serkan Yaprak.
0: Buyurun Serkan Bey, alalım görüşlerinizi.
5: Sesim geliyor mu?
0: Gayet net geliyor, güzel de geliyor. Alalım görüş ve düşüncelerinizi.
5: Tamam. Ya biraz sinirliyim ya, kusura bakmayın. Ya, hırsından hakikaten...
0: Böyle yol kazaları olabilir ama yani Serkan Bey. Ama işte ya takım şöyle, toparlanabilecek mi? Acaba o ışığı görebiliyor mu Fenerbahçeli taraftarlar? En önemli şey
5: ya
0: bu.
5: Ya neden hani biraz da böyleyim? Hani şimdi gerçekten Beşiktaş'ı tebrik etmek lazım. İyi oynadı ikinci yarı. Eksik Fener'i çok iyi analiz etmiş. Teknik direktör Haziran'ın başında geldi bakın. Bu çok önemli bir şeydi. Haziran'ın başında geldi... Ve takımı tanımıyor. Türkiye Ligi'nde tanıdığını zannetmiyorum. Çünkü takip etmemiştir büyük ihtimalle. Çünkü son anda herhalde karar verildi İtalyano'ya. Önder Özen daha önce Felipe Luis'e falan gitti. Ha, Fenerbahçe taraftarıyım bu arada da. Ben futbol severim. Sporu çok sevdiğim için takip ediyorum. Bütün takımları mümkün olduğunca elinden geldiğince. Yani neden şimdi İsmail Kartal? Ya ikinci yarı. Yani biz buradan görüyoruz. Ya inanın. Yani nasıl bir oyuncu değişikliği yapmazsın yani nasıl okuyamazsın oyunu bilmiyorum yani hiç yanındakilerde mesela Ahmet Zeki görev var orada yani neden böyle bir şey göremiyorsun ben onu hala anlamış değilim hani demek ki şu İsmail Kartal'ın daha önce ben kupa maçı vardı Ankara Gücü 3-0 yenilmiştik biz hiç unutmuyorum daha önce de 6-1'lik maçı var Midilent'te galiba yanlış hatırlamıyorsam ya oyunda duruyor galiba yani böyle bir an duruyor böyle şunu söyleyeyim hani İsmail Kartal bir tık yukarı çıkamayacak. Bu belli. Hani belli bir seviyede bizi götürecek ama bir tık yukarı çıkamayacak. Hani Lyon maçında hakikaten orada da zor geçtik yani hakikaten. Ama bizim kadromuz yani bayağı yüksek düşündüğünüz zaman. İyi oyunculardan kurulu. Ama burada yönetim de hatası var. Yani Lukaku'yu transfer edeceksen niye Şerif'le ya da şeyi gönderiyorsun? Yani Talisca'yı. Çünkü Şerif zaten U23 kadrosunda. Bırak dursun kadroda. Hem diyorsun ki bir U23 başkanımız açıklıyor diyor ki Aziz Yıldırım U23 50-60 milyon diyor ama sen 25 milyona Şerif'i gönderdin o adam da potansiyel o adam da oynayabilir hem de farklılık yaratırdı forvetleri öyle değil mi geçen sene oynadı ikinci yarı tamam çok tecrübeli değil ama gene de bir farklılık yaratırdı yani Talisca da kalsa ikisi de kalsa bence Lukaku'ya hiç gerek yoktu ama yani burada her türlü maalesef hata var bir de şunu söyleyeyim hani bazen diyoruz ya işte hakem olsa da hani kötü oynasanız da işte kaybederdik. İşte hakem vermesi lazım falan. Ben şimdi şu maçı hatırladım size. Juventus Galatasaray maçı. 3-0 önde Juventus. Ve Galatasaray çok kötü oynuyor. Eğer hakem orada kırmızı kartı vermese sizce ne olurdu sonuç? Galatasaray hak etti mi hak etti ilk maçta ama eğer o hakem o kırmızı kartı vermeseydi yani Juventus 4'e kadar giderdi. O yüzden yani hakem vermedi diyelim mesela. Orada kırmızı kartı vermedi. Galatasaray çok kötü oynuyor. Ama eleyen Galatasaray oldu. Yani o yüzden bazılarına da örnek veriyorum. O Kerem'in pozisyonuna hani var şunu anlamadım ben. Dünya Kupası'nda var her şeye karıştı. Horner'e bile karıştı. Ben de hayret ettim. Ama bu bizim VAR'daki hiçbir şeye karışmıyor. Ben anlamadım bu işin. Nasıl bir çelişkidir? Vallahi iyi yayınlar diliyorum. Ama biraz İsmail Kartal lütfen ya, biraz çalış ya. Yok mu hiç alakalı hocam falan. Okuyamıyorsun bence Rıdvan Dilmen'den biraz oyunu okuma konusunda belki yardım alabilir.
0: Çok teşekkürler Serkan Bey. Görüşmek üzere. 0212 273 10 10'da ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde görüş ve düşüncelerini bizlerle paylaşabilirsiniz. Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında 0212 273 10 10 Instagram Çağatay Hoca adresinde görüş ve düşüncelerinizle, mesajlarınızla tabii ki devam ediyoruz. Bakalım, Hüseyin Mecit çok beklemiş. Peki, ona da teşekkür ediyoruz aradığı için. Sıradan devam edelim. Ankara'dan Aydın Bey diyor ki, Fenerbahçe taraftarı olarak Beşiktaş'ı ve kadın milli voleybol takımımızı tebrik ediyorum. Dün Arsenal Chelsea maçını izledim. Onlar futbol oynuyorsa acaba bizimkiler ne oynuyor demiş. İyi yayınlar dileklerini iletmiş. Ankara'ya da Aydın Bey'e de bizi dinleyen herkese buradan da selamlar olsun. Evet, Kırklar eline de zaten selam yollamıştık. Devam ediyoruz. Bakalım. Çok mesaj olduğu için Sercan Bey Mersin'den selamlar demiş. Fenerbahçeliyim demiş. Size de sevgilerimizi yollayalım. Komolli Devin Özek, bu adamlara güvenmek yerine Fenerbahçe futbol aklı olarak Önder Özen'i getirseydi şu an farklı şeylerden bahsedebilirdik diyor. Dinleyicimizin ismi yok. İsminiz WhatsApp'ta da profilde olmadığı için kusura bakmayın. Okuyamadım. Çağatay Hocam, Beşiktaş hak etti. İtalyanı Kartal'ı mat etti. İsmail Yükseksiz başlangıç bu sonucu getirdi. Trossard çok zeki oyuncu. Samedo'yu ortaya çekti. Greenwood'un etkisiz kaldığı bölümü boşalttı. İkinci gol derslikti. Roma kazanırsa her şey tersine döner demiş. İsim yok tabii ki. Harun Bey herhalde. En sonunda bana böyle bir mesaj geldi. Harun Bey diye okumuştum. Bir Galatasaraylı olarak İsmail Kartal'ı çok beğeniyorum diye bir mesaj var. Merhabalar, Trabzonspor'da Hüseyin Cimşir'le devam edilmesi tarafındayım. Gelecek olan yabancı hoca takımı tanıyana kadar devre arası gelecek, sonra takımı ben kurmadım deyip bir sürü transfer isteyecek devre arasında. Ayrıca Jiu'yu transfer eden yönetime teşekkür ediyorum demiş Ömer Kaya. Abi dün Eyüp Çorum maçını izledin mi? İsme bakalım. İzledim İsmail Bey. Bence çok güzel maç oldu. Yani hep söylüyoruz. Yani Çorum'la böyle ne zaman yapmıştım bu yorumu? 2 hafta önce yapmıştım. Televizyonda yapmıştım. Çorum'la bir ay sonra falan oynamak çok büyük sıkıntı aslında büyük takımlar için. Çünkü yavaş yavaş takımlar tanıyorlar. Futbolcular birbirlerini tanıyıp daha çok takım oyununa dönüyorlar. Yusuf Ali Bey diyor ki, Trabzonspor taraftarıyım. Takımı nasıl buluyorsunuz hocam? Şampiyonluk yarışında güçlü bir şekilde olacağını düşünüyorum. Katılıyor musunuz demiş. Yani Yusuf Bey, biraz katılıyorum ama Trabzonspor'un gerçekten orta saha anlamında çok büyük eksikliği var. Yani defans da aynı şekilde. Ben Savic tarafında hani Trabzon'un yeterli bir artık 35-36 yaş bandında olan bir oyuncunun Trabzonspor defansı için çözüm olduğunu düşünmüyorum. Ama şunu da ilave edeyim, Vivo'nun yanına Batagov geldiği zaman, bir de Folcarelli iyileştiği zaman, o zaman Trabzonspor bambaşka bir futbol izletebilir bize. Çağatay Bey'e sevgiler, bizden de sevgiler. İrfan Can'ı 11'de kesmeyen İsmail hocamızı Fenerbahçe'nin başından eksik etmesin diye Sinan Bey de kendi yorumunu paylaşmış. Evet, İsmail Kartal'a İrfan Can'ı oynattığına dair Fenerbahçeli taraftarlardan eleştiriler geliyor. Yine bakıyorum, Mert Bey'den var yine aynı eleştiri. İrfan Can konusuyla yine aynı görüşleri paylaşmış. 0212 273 10 10'da dilerseniz yine sizleri bekletmeden sonu 03'e biten dinleyicimiz var. Hoş geldiniz yayınımıza.
6: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Kenan Yüksek benim adım, Beşiktaş taraftarıyım.
0: Hoş geldin Sinan Bey, buyurun.
6: Önce milli voleybol takımımızı, bayan voleybol takımımızı kutluyorum. Şimdiki maça gelirsek, ben hafta başından beri size de mesaj attım, yayınlarınıza da katıldım. 3-1 biteceğini söylemiştim, Beşiktaş'ın alacağını söylemiştim. Şimdi Vlahovic'in bir golü var, tertemiz bir gol, hakem vermiyor. Ondan sonra Beşiktaş 2-1 öne geçtikten sonra özellikle son 15 dakika hakem maçı orada tutmak veya Fenerbahçe'ye beraberlik elde ettirmek için Yani 3 tane 4 tane faul verdi. Bir tanesinde bize faul verdi. Atağımızı kesti. 3 tanesinde Fenerbahçe'ye faul verdi. 2 tanesinde temas dahi yok.

0: Ve maçtan sonra çıkıyor Fenerbahçe yönetimi, hakemden bahsediyor. Biliyor işte Skriniar'ın pozisyonu var. Skriniar aşırı tahrik etti. Omuz attı ceza alanında, başka bir pozisyonda boğazını sıktı. Van Persie'nin pozisyonu vardı Fenerbahçe maçında, bizim de sırt bir stoperimiz vardı. Van Persie kendine en ufak bir itişte yere atıp bizim futbolcumuza kırmızı kart aldırmıştı. Burada da Van Persie'ye, Vlahovic'e sarı kart yerine Skriniar'a kırmızı kart olması gerektiğini düşünüyorum. Ve inanamıyorum maçtan sonra, yani bu kadar, ben yıllardır Beşiktaş Fenerbahçe maçı izliyorum, Beşiktaş'ın bu kadar ezdiği bir maç görmedim. Yayınımıza katılan Fenerbahçelilerin çoğu Beşiktaş'ın hakkını veriyor ama başkan çıktı maçtan sonra hakemden bahsediyor. Yani önce bir futbol akıllarına bakmaları lazım. Yani Talisa gibi 20'nin üzerinde gol asist yapan bir adamı gönderiyorsun. Bugünkü maçta son 30 dakika Talisa oyuna girmiş olsaydı Beşiktaş bu kadar saldırabilir miydi? Bir kere düşünmeleri gerektiğini diyorum. Beşiktaş'a başarılar diliyorum. Yurt dışı Avrupa kupalarında bütün takımlarımıza başarılar diliyorum. Bir de şunu eklemek istiyorum, kısaca başkasının hakkını almayayım. Geçen seneki yorumlarda Galatasaray'la Fenerbahçe'nin işte arayı açtı, Beşiktaş'ın bunu kapatmasının imkansız olduğu falan söyleniyordu. Yani ufak dokunuşlarla, çok büyük paralar harcamadan, yine iyi para harcadı ama çok Galatasaray kadar, Fenerbahçe kadar değil, nasıl ara kapatıldığını görüyoruz. İnşallah hakemin müdahil olmadığı, minimum müdahil olduğu bir sezon geçiririz. Ben Beşiktaşlı olarak, Beşiktaş şampiyon olmasa da böyle oynasın, böyle mücadele etsin, hakkımın sonuna kadar herhalde yayınlarınıza başarılar diliyorum. İyi yayınlar, kolay gelsin.
1: Teşekkürler Sinan Bey. 0212 273 10'da hiç vakit kaybetmeden sıradaki telefonlarımızla devam edelim. Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem'de mikrofon sizde. Sonu 17 ile biten dinleyicimiz, hoş geldiniz. Sonu 17 ile biten dinleyicimize bir kere daha... Evet, bekledik ama sıradaki dinleyicimize geçebiliriz. Evet, çok beklemişler diyor teknik masadaki arkadaşlarımız. 0212 273 10 0212 273 10'da gelen dinleyicilerimizden bir kere daha 17'ye bakalım. Şans verelim. Son 17 ile biten dinleyicimiz orada mı acaba? Evet, o zaman sıradan devam edelim. Bakalım sırada hangi dinleyicimiz var? 69. Son 69'da biten dinleyicimiz. Merhaba.
2: Merhaba Çağatay Hocam. Resul, ben İstanbul'dan.
1: Bir daha alabilir miyim isminizi?
2: Kolay gelsin. Resul.
1: Resul Bey, buyurunuz. İyi haftalar.
2: İyi haftalar diliyorum. Abi, ben Galatasaray taraftarıyım. Bizim takımımızın şu an oyun olarak benim hoşuma gidiyor ama tek sıkıntımız savunmada olduğunu düşünüyorum. Duran toplarda çok goller yemeye başladık. Taçtan gol yiyoruz, kornerlerden gol yiyoruz. Başakşehir ve Göztepe maçları aslında bunun içinde örnek olabilir. Okan Hoca buraya dikkat ederse Sporting maçından en azından bir puanla dönebileceğimizi düşünüyorum. Derbi için de çok kısa bir şey söylemek istiyorum. Fenerbahçe'nin arkadaşlar şu an yani lig bitmiş havasındalar ama daha 30 maç var. Niye bu kadar erkenden koptular? Anlamak gerçekten zor. Yani biz de bu sıkıntı. Derbi bu. Yani kazanma ihtimalim var, kaybetme ihtimalim var. Ama daha lig uzun. Daha bizim de maçları var. Biz onlara gideceğiz. Biraz keyfini sürsünler. Bu kadar karamsar olmaya gerek yok diye düşünüyorum. Sadece şu bir konuda şunu söylemek istiyorum abi. Penaltı pozisyonu çok tartışılıyor. Çok bağlanıyor penaltı pozisyonuna. Ama geçen sene de aynısı Beşiktaş'a Fenerbahçe maçında 30-35 metreden verilen penaltı vardı. O zaman da bu konuşulmuştu. Çok fazla şeyin üzerine durmaya gerek yok. Takım olarak ben Fenerbahçe'nin kadrosunun çok iyi olduğunu düşünüyorum. Talişka'ya da çok bağlıyorlar mağlubiyeti. Yani Talişka'da geçen sene vardı. Derbilerde ortada yoktu. Ama ben bu sene ligin daha zevkli olacağını düşünüyorum. Trabzonspor'un da yeni hocasıyla birlikte inşallah güzel bir lig olacak diye umut ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol abi beni bağladığın için.
1: Görüşmek üzere Resul Bey. Biz de buradan sevgilerimizi yollayalım. Herkese selam olsun. Devam ediyoruz. Hiç vakit kaybetmeden programın hakkını vermek adına herkes konuşsun istiyoruz. Son 50 ile biten dinleyicimiz orada mı acaba? Hoş geldiniz. Sonu 50 ile biten dinleyicimize bir kere daha merhaba diyorum. Bizi duyuyor ama... Evet, duyuyoruz biz sizi. Buyurunuz.
3: Alo, merhaba. Çağatay Bey, nasılsınız?
1: Sağ olun, tanıyalım lütfen sizi.
3: İsmim Sinan, Galatasaray taraftarı.

0: Bazı arkadaşlar Galatasaray için bir kelamda bulundular. İşte Osimhen yoksa ne olacak? Şöyle oldu, Galatasaray işte bitti, şöyle oldu, böyle oldu. Arkadaşlar son oynanan Başakşehir maçını seyretmediniz galiba. Osimhen kaçıncı dakikada çıktı? Kaçıncı dakikada biz gol yedik? Kaçıncı dakikada geriye düştük? Kaçıncı dakikada golleri attık? Kaçıncı dakikada galibiyete ulaştık? Ve golleri kimler attı? Osimhen sağ kenarından nasıl arkadaşlarını motive ederek golleri attırdı veyahut da motive ettirdi onları? Son dakikada adam yerine oturmadı. Teknik direktör değil, futbolcu bu adam. Kusura bakmayın. Alınan diğer takımları, futbolcuları acaba Osimhen gibi kulübede oturdu mu? Yoksa ayakta onlara bir destek mi verdi? Lütfen rica ediyorum. Galatasaray bir şeyler söylerken biraz maçları seyredelim. Ama genelini seyredelim. Sadece sağ çimenleri seyretmeyelim. Taraftarları da seyredelim. Kulübedekilerini de seyredelim. Rica ediyorum. Beşiktaş'a da tebrik ederim. Fenerbahçe'yi de tebrik ederim ama kusura bakmayın. Biraz futbolu bakalım. Futbol. Futbolculara bakalım.
1: Objektif Bayağı olalım diyorsunuz yani Sinan Bey.
0: Nasıl?
1: Objektif olalım diyorsunuz.
0: Aynen objektif olalım yani. Şimdi Osimhen çıktı, Galatasaray bitti. Olur mu öyle şey canım? Bu öbür tebür takım, onlar futbolcular futbolcu değil mi? Toner attı golü. Yakup'a pası asisti yaptırdı. Ondan sonra Barış verdi. Ondan sonra Leo de hata devam ettirdi. Onlara bakalım. Sara galibiyet golünü attırdı. Frikik'ten attı. Yani biraz kusura bakmayın da yani. Öbür futbolcular da futbolcu. Abdülkerim kötü olabilir. Sanchez kötü olabilir. Herkes gününde olmayabilir. Fenerbahçe herkes gününde miydi? Kante günündeydi. 35 yaşındaki adam gününde. Öbür 20-25 yaşındaki, 26 yaşındaki adamlar affedersin nal topluyorlar. Biz kusura bakmayın. Kante'yi kim getirdi? Fenerbahçe mi getirdi? Cumhurbaşkanımız getirdi. Sayenizde. Ama oynuyor adam. 35 yaşında oynuyor. Helal olsun. Objektif olalım. Adam Lavic o kadar tecrübeli futbolcular. Skriniar o kadar tecrübeli futbolcular. Yaptıkları hareketlere bakın. Yapmayın gözünü seveyim. İşte ben 57 yaşındayım. Ben de başları seyrediyorum ama yenileni de yendi diyeceksin. Yenileni de yenildi diyeceksin. Hakem kötüymüş. Ama hakem kötü. Hakem bizim maçta da. Bizim maçta da hakem kötüydü. Ama yendik. Başakşehir'de adam Nur Şahin iki kelam söyledi. Ben dinledim. Maçı seyrettim ya. İki kelam söyledi. Hakem yüzüne karşı iki kelam söyledi. Kırmızı kartı gösterdi. Hakkı mı onun kırmızı kartı? Değil. Hakem orada bilenmiş ona. Verdi. Onu cezasını futbolcu vermeyecek. Cezasını teknik direktör veremez. Bunun cezasını o hakeme başkaları verecek ama veremiyorlar. Vermiyorlar. Veyahut bilmiyoruz artık oralarını. İçin göre bizi o kadar detaylı bilemiyoruz. Teşekkür ederiz. Voleybol takımımızda da çok teşekkür ederiz. Bize bu güzel anıları yaşattılar. Tekrar başarılarını diliyoruz olimpiyata. Olimpiyatta oynayacaklar. Yani gururlandık. Yani ağladım yani. Resmen ağladım. Ağladım. Ağlattılar bizi. Teşekkür ederim Çağatay Bey. İyi günler.
1: Kolay gelsin. İyi günler Sinan Bey. Biz teşekkür ediyoruz. Hakikaten Sinan Bey'in dediği gibi ben de gözlerim doldu. Televizyon sesinin sonuna kadar açtım. Ki özellikle de maç sayısında ya hep diyoruz ya çok farklı bir şey. Bilmiyorum bizim acaba milletimize özel bir şey mi? Bizim kültürümüze özel bir şey mi? Ama böyle bir başarı olduğu zaman insan böyle hakikaten tüyleri diken diken oluyor. Sonu 28'de biten dinleyicimiz var hattımızda. Hoş geldiniz diyelim kendisine. Sonu 28.
2: Hocam öncelikle teşekkür ediyorum. Murat Çoban ben.
1: Buyurun Murat Bey, hoş geldiniz.
2: 67 yaşımıza geldik.
1: Maşallah. İyi haftalar.
2: Fenerbahçe taraftarıyım. Öncelikle Velavul kulübümüzü yani bayanlarımızı kutluyorum, teşekkür ediyorum emeklerine, yüreklerine sağlık, çalışmaları futbol kulüplerine örnek

0: olsun, kocasıyla, futbolcusuyla, taraftarıyla, helal olsun onlara, hepsinin ellerinden öpüyorum. Allah ömürlerini uzun etsin böyle bir güzellik bizlere yaşattıklar için.
1: Amin.
0: Sonra Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Güzel oynadılar, bizi yendiler. Bizim efsane başkanımız, belki Avrupa'da bu tecrübeye sahip olan başka bir başkan yok. İsmail Kartal'ı hoca olarak bu takımın başına nasıl getirdi? Hale hayret ediyorum. Çünkü sevgili hocamızın ben maçlarını da çok izliyordum. Sağ bek oynuyordu. Schumacher arap bağırmaktan adamın boğazı yoruluyordu. Şeyi tutsun diye. Şimdi Fenerbahçe'nin Türk futbolcuları, Kerem, İrfancan özellikle oynayanlar için söylüyorum. Bunlar kafasında Fenerbahçe'yi bitirmişler. Şimdi bizim hocamız ne yapıyor sevgili hocam? Santrafor çıkarıyor, santrafor alıyor. Orta sahadan adam çıkarıyor, orta saha alıyor. Öyle hocalık kim olsa yapar. Ben de gitsem şu anda aynı şekilde oyuncu değiştirebilirim. Sen şimdi orada senin takım ihtiyacın var. 4 maçta 2 sefer yenilmişsin. Daha ilk 4 maçta Galatasaraylı arkadaşlarımız sağ olsunlar bağlanıyorlar. İsmail'i beğeniyorlar. Acele edecek bir şey yok diyorlar. Bunun Talişka'yla falan bir alakası yok. Bizde hoca eksikliği var. Artı hocanın yardımcıları da çok eksik. Zeki Murat Göle var. O kadar hocayla çalıştı. Ya Allah rızası için hiçbirimiz bu İsmail Kartal'a müdahale etmiyoruz mu? Arkadaşlarımın çok zamanını almayayım. Saygılar, sevgiler sunuyorum. Böyle bir program yaptığınız için bir tek de radyo kola bağlanıyorum. Mikrofonu da bize tuttuğunuz için çok çok teşekkür ediyorum. Avrupa'ya gidecek 4 takımımıza da Galatasaray'dan Trabzon'a kadar hepsine sonsuz başarılar diliyorum. Sizin de başarılarınızın devamını diliyorum.
1: Allah razı olsun Murat Bey, çok teşekkürler. Vallahi benden daha güzel konuştunuz. Sıradan devam edelim. Sonu 31 ile biten dinleyicimiz bu sefer Hüseyin Mecit olabilir. Tutturdun mu acaba?
2: Selamünaleyküm.
1: Aleyküm selam Hüseyin Bey, buyurun.
2: Bir dakika.
1: Bizim vaktimiz var Hüseyin Bey, acele etmeyin.
2: Bir dakika.
1: Evet, bu arada hemen bakalım. Güzel mesajlar geliyor. Teşekkürler. Evet.
2: Evet, selamünaleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Hayırlı haftalar.
1: Teşekkürler.
2: Ya Çağatay hocam. 65 kadar beri bekliyorum ya seni ya.
1: Kusura bakma telefonlar çok ne olur.
2: Yok abi ya. Hayır ya. Abi herkes kendi takımı için konuşursa iyi olur. İyi haftalar. Ben bu hafta bak Osimhen çıktıktan sonra Galatasaray'ı hiç beğenmedim. Hiç beğenmedim. Ya Hacı Fatih'inde aklımızın düğünü vardı. Derdiyi izleyemedim. Sonra akşam 12'de eve geldim. A Spor'u açtım. Abdullah Ercan izledim. Abdullah Ercan bir kere. Ben de Fenerbahçe'nin teknik direktörü olsam bir Milan Şipirgen'i dedi. Ha bırak diye. İlk 10'da oynamaktınız değil. Kadromu almam diye. Bak Abdullah Ercan diyor. Bak bunu gözlerimle gördüm. Kulaklarımla duydum yani. Bak canlı yayında bak duydum. Abdullah Ercan'dan. Yani hakemlerimiz iyi değil. Çağatay Hocam. Rabbim işini gücünü rast getirsin. Tüm dünyalara selamlar olsun. Hayırlı haftalar. İyi ki varsın Çağatay Hocam.
1: Teşekkür ederiz. Pazartesi duamızı da aldık senden Hüseyin Mecit. İnşallah hepimizin işleri daha da yolunda gider. Kısa bir araya gidiyoruz. 0212 273 10 ya da Instagram'da Çağatay Hoca adresinde. Görüş düşüncelerinize devam edeceğiz. Son bir saat. Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında yolu sevgiden ve futboldan geçen herkesin ortak buluşma noktası Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündemde 0212 273 10'da yine son bir saat sizlerin telefonlarıyla devam edeceğiz. Eğer bağlanmak isteyenler de varsa, istemeyenler Instagram'da Çağatay Hoca adresinde mesajlarını bizlere iletebilirler. Instagram hesabımızı takip alan Ömer Gürler'e teşekkür ediyorum. Yunus Karatay'a teşekkür ediyorum. Abdullah Bey'den özür diliyorum çünkü Abdullah Bey hatta çok beklemiş, kontur da bitmiş. Ne olur kusura bakmasın ama telafi ederiz. İnşallah Abdullah Bey, Abdullah Kaleş olması lazımdı. Çağatay Hocam selamlar. Gündemi tartışmaya açık pozisyonlarla doldurmaya gerek yok diyor ve Ömer Hocalar diyor ki, evet şimdi okudum mesajını. Evet, ceza alması gereken futbolcular var demişler. Namlı Bey'e teşekkür ediyoruz yine mesajları için. Mesajlarımı okursanız çok sevinirim demiş. İyi yayınlar diliyorum. İsmail Kartal, son bir saatte karar verilip getirilen bir teknik direktör, yoksa Aykut Kocaman olacaktı. Mecbur kaldığı için böyle oldu demiş Cebrail Bey. Bizde paylaşmış. İstanbul'dan Nurullah Salalı, İsmail hocamız maalesef Orkun Kökçü'nün, Salih Özcan'ın, Vlahovic'i, Tronstart'ın olduğu takıma Samsunspor'a karşı, Konyaspor'a karşı oynadığı gibi oynadı. Ekstra bir önlem almadı, bu da olmadı tabii ki demiş. Ona da teşekkür ediyoruz. Okuyabildiğim kadarını okudum, okuyabildiklerimi okuyabiliyorum sizlerden tabii. O kadar çok mesaj geliyor ki. Ve 0212-273-1010'da da dinleyicilerimizi bekletmeyelim istiyorum. Sonu 91 mi? 91 ile biten dinleyicimize de bugünün herhalde 16. dinleyicisi olması lazım. Notlarımı almışım. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk Çağatay Bey. Merhaba.
1: Tanıyalım lütfen sizi.
3: Çetin, İstanbul Nişantaşı'ndan arıyorum.
1: Buyurun Çetin Bey, alalım görüş ve düşüncelerinizi. Hangi takım taraftarsınız?
3: Bence Avrupa şampiyonu olan Bayan Voleybol takımımızı içtenlikle kutlarız hep birlikte. İkincisi ise bazı arkadaşlar var. Ben Beşiktaşlıyım. Senelerce futbol oynadım. Şu an 67 yaşındayım. Halen de oynuyorum. Veteranlarla. Duyuyor musunuz?
1: Gayet net duyuyoruz. Hangi veteran takımdasınız bu arada?
3: Ya bizim eski Rasim Hocalar falan oynuyoruz biz. Rasim Karalar'la falan.
1: Süper.
3: Rıza Hoca, Rasim Koç Hoca, Aykut Hoca falan beraber oynarız. Haydar Ureşen, Galatasaray'ın eski kalecisi. Hı hı. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'yla da birlikte top oynadım. Fakat rakip olarak oynadık amatörken. Şimdi ben Beşiktaşlıyım. Ben futbolu futbol gözüyle öyle yorumlarım. Takım taraflı asla yorumlamayı pek sevmem. Dün Fenerbahçe'nin Kerem'in düşürülmesine hakem penaltı verse hangi taraftar penaltı değil diyemez. Doğru mu bilmiyorum. Yorum hakları kamuoyunun ve taraftarların. Vermeyebilir, verebilirdi de kimse de bir şey diyemezdi. Vlahovic'in golü bariz bir gol. Onu da vermediler. Sabahleyin de ben yine sizin programı dinliyorum. Sayın Binali Kartal yayına bağlandı. Hakemlerden yana aşırı hakemleri korudu. Korumasınlar. Doğrusu neyse, geçen hafta Beşiktaş'ın Alanya maçında Trossard'a yumruk atıldı. Penaltı verilmedi. Gol verilmedi. Bunlar maalesef Türk futbolunda oluyor. Biz amatörken bile iki tane hakem vardı. İsmini vermek istemiyorum. Bir tanesi, ikisi de kabzımandı halde. İsmini gene vermeyeyim. Nişantaşı'ndaki manavlar benden bir şeyler alırsa maçı çeviririm derdi. O zamanlar bile bu hakem camiasında maalesef bunlar vardı. Dün Beşiktaş Fener maçı 2-1 yendi, evvelsi gün pardon. Şimdi Fenerbahçe ikinci golü atsa 88'de 90. dakikada Beşiktaş üçüncü golü atacak kuvveti gücü vardı. Fakat İsmail Kartal bu takım için ilk numara ufak. Yani bir futbolcuya hırs verilir. İsmail Kartal'da o hırs yok ki futbolcuya versin. Coşkun Özar'ın oğlu vardı Murat. Ben Murat'tan da görüşürüm. Metin abi vardı, onun büyüğü.
1: Geçen hafta da yayınımızı almıştık zaten Murat Özarı'yı.
3: O benim çok samimi arkadaşımdır. Abisi daha da samimiyiz. Murat derdi ki, babam derdi, yaşlı futbolcu Sedat'ları falan seçerdi. önce derdi ki hırslı mısın dermiş. O yumruk şov yapan eski vefalı Galatasaray, sonra Fenerbahçe'ye gelen Güngör vardı. Hatırlar mısınız bilmiyorum.
1: Ben hatırlarım.
3: Hatırlamanız lazım.
1: Evet.
3: Yumruk şov yapardı. Yumruk şovu çıkartan futbolcudur. Güngör dermiş, sen formda mısın? Ay hırslı mısın? Hocam hırslıyım. Yok dermiş ya, hırslı değilsin sen. Güngör kafasını kapılara vururmuş. Murat bunu birebir konuşuyordu. Murat'la aynı takımda da oynadık biz. Nişantaşı'nda amatörde oynadım ben. Yani Türkiye'de futbolun hakemlerin avucunun içinde. Ben şu anda bir tane hakemle de mahkemeliyim. Yani var hakemiyle. Bunları kimse istemez, böyle bir mahkemelik olunsun. Bu takımlar bu kadar harcamalar yapılıyor. Beşiktaş'ta, Fener'de, Galatasaray'da, Trabzon'da bunlar kullanmasın. Hakkıyla çıksınlar. Kimin hakkıysa kazanan o olsun. Benim görüşlerim bu. Yani futbol keyif versin. Futbol maçlardan sonra hakem konuşulmasın. Niye küçük takımın hakkı yok mu yenme eğer büyük takımı? Var. Niye yenmesin Beşiktaş Fener'i kazanır? Yani ben bunu istiyorum. Türkiye'de adaletli bir hakem türüyorsa olsun. Ha, Zekeriya Ak geldi Beşiktaş'ın MHK'nın başına. Beşiktaş'ta en büyük kötülüğü Zekeriya Ak tarafında biz Beşiktaş gördük. Yıldırım Demirören geldi. Futbol Federasyonu'nda gene aynı şekilde Beşiktaş ezildi. Bunlar acaba başka bir yerlerden mi emirlerle geliyor? Ben Güven Çocuğu'yla da konuşuyorum devamlı. Hemen hemen her gün mesajlaşırız. Hocam diyorum, niye böyle oluyor? Çetin diyor yani, bilmiyorum, ben de çözemiyoruz diyor. Biz de çözemiyoruz diyor. Hocam diyorum, konuşun ya diyorum, konuşun. Kimsenin yani Türk futboluna bugünlere getirmeye hakkı yok.
1: Evet.
3: Kimsenin yok yani.
1: Çetin Bey, toparlamanızı rica edeceğim.
3: Yani Türk futbolu çok iyi yerlere gelmesi lazım. Gelemiyoruz. Bu hakem türüyorları olduğu müddetçe gelemeyiz de. Türk futboluna şimdiden yine başarılar diliyorum. Her şey gönlümüzce olsun. Hak eden de şampiyon olsun. İyi çalışmalar diliyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Görüşmek üzere. Teşekkürler yayınımıza bağlandığınız için. 0212 273 10.10'da telefonlarınız gelmeye devam ediyor. Instagram Çağatay Hoca adresine takip alan Serkan Filiz'e teşekkürler. Aykut Yıldız diyor ki, Çağatay Hocam iyi yayınlar. Kızlarımızı ve Türkiye forması giyerek, terleterek başarı arayan tüm Türk milli takımlarımızın sporcularını tebrik ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum. Ben Galatasaray taraftarıyım ve umarım Şampiyonlar Ligi ilk maçında solda Barış, sağda Yunus, forvet arkasında Batrako ve forvette de Deniz'le çıkar inşallah ve yeni aldığımız stoper de oyunda olur diye düşünüyorum. Bence bu takım çok etkili olur. Sadece gençlere biraz güvenmek gerek diye mesajını paylaşmış. Yine bakalım, sıradan devam edelim. Bir yandan da Instagram mesajlarını kontrol ediyorum. Bir an sizlerden gelen. Ankara'dan Adnan Taşkıran'a teşekkürler. Yine bakıyoruz isimlere. Evet, Ömer Bey'e teşekkür etmiştik. Yine bakıyoruz, Namlı Bey'e de buradan sevgilerimizi yollayalım. Hocam çok uzun sürüyor bağlantılar demiş. Evet, 3 dakikalık bir bağlantı süremiz var. Ona da aşmamanız gerekiyor. Bakıyoruz gelen mesajlara. Murat Bey'in mesajı için teşekkür ediyoruz. Sayın Taşkıran'a teşekkür ediyoruz. Sizlerin telefonlarıyla devam edelim. Dinleyicilerimizi de bekletmeyelim. 66 mıdır sonu? Değil. 18 mi? Devam edecek diyor fonda da. Bana geliyor sesler. 18'de biten dinleyicimiz var. Merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
4: Merhaba Çağatay Hocam, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler, tanıyalım lütfen sizi.
4: İstanbul'dan Sinan ben, Fenerbahçe taraftarıyım. Önce Bayan Voleybol'da tabii ki de gidiyoruz. Sonrası ben de derbi için bir şeyler söyleyeyim. Derbi için değil de genel olarak Fenerbahçe için bir şeyler. Yani şu hani Lukaku'nun adı var olabilir, geçmişi güzel olabilir ama yani o futbolcuyu transfer ederken hiç seyretmezler. Yani onun kilosunu, ne bileyim onun o ağırlığını, yani onu alıp da Kaliçka'yı göndermek.
1: Lukaku'dan bahsediyorsunuz değil mi? Orası tam anlaşılmadı, evet. Çünkü evet.
4: Lukaku yani oyuna girdikten sonra yani yapabildiği, yaptığı tek bir şey var mı yani hatırladınız veya ne bileyim? Yani onu alıp da Talisca'yı göndermek nasıl bir transfer anlayışı?

0: Yani ben şaşırıyorum, bilmiyorum yani. Yazık.
1: Yani diyorsunuz ki burada kadro mühendisliği yapılamadı Fenerbahçe adına.
0: Yani yapılmış mı sizce, yani bir baksanıza yani oynanan topa, yani takımda arkadaşlar hani oynarken herkes birbirinden bir haber, bir yardımlaşma yok, bir top alma yok. Yani bilmiyorum yani nasıl oluyor, nasıl bitiyor, bu işleri nasıl yapıyorlar. Ama

0: yaratılacak. Ama bilmiyorum, Şerif'i gönderip yani Lukaku gibi topçu almak nasıl bir transfer anlayışı. Bir de yani İsmail Hocam, hani az önce bir arkadaş da söyledi, hani bir numara küçük geliyor bu takıma. Yeni bir heyecan lazım. Bugün Radyo Gol bir anket yapsa, Yılmaz Vuralı kaç kişi istiyor diye, herhalde taraftarın %99.9'u Yılmaz Vuralı ister. Ya böyle bir heyecan lazım bu takıma artık, bilmiyorum. İnşallah hayırlısı olur her şey için. Size tebrik ediyorum yayınlarınız için. Ben tır şoförüyüm, İstanbul trafiğinde dinlerken biraz daha keyfimiz yerine geliyor.
1: Yolunuz her daim açık olsun Sinan Bey. Görüşmek üzere.
0: Allah'a emanet olun. Görüşmek
1: sizler
0: üzere.
1: De Allah'a emanet olun. Sıradaki dinleyicilerimize devam edelim. 0212 273 10 biliyorsunuz. Çok istediniz. O yüzden sizlerin telefonlarıyla devam ediyoruz. Biz de burada telefonlar çalsın istiyoruz. Dinleyicilerimizin sesi stüdyomuza kadar ulaşsın istiyoruz. Burası Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem'de Söz Milletin Köşesi'nde. Mikrofon sizde, Radyo Gol'de. 0212 273 10 diyor ve sonu 66 ile biten dinleyicimize hoş geldin diyelim.
2: Radyo Gol'de 0212.
1: Evet, kendimi de duymasaydım keşke. Radyomuzun sesini kapatıyoruz lütfen. Bir kere daha rica edeceğiz.
3: Evet. Merhaba hocam.
1: Merhaba, buyurun, tanıyalım sizi.
3: Nasılsınız hocam? Fatih ben, İsra'nın babası.
1: Aa, hoş geldiniz Fatih Bey. İsra'yı da öpün gözlerinden benim için.
3: Evet, evet, çok teşekkür ederiz hocam. İyi olmaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz Fenerbahçe'deyiz, facialarla devam ediyoruz. Vallahi ben şunu söylemek istiyorum hocam. Bana, yani benim şahsi fikrim, İsmail Hoca bir telefonla geldi, bir telefonla gidecek gibi geliyor. Hı hı. Aslında ben derbiden çok başka bir konuya daha gelmek istiyorum. Gördünüz siz de sanırım. Bu sene U16 ve U18 TFF liglerini iptal etti. Yani bununla ilgili nasıl bir gerekçeleri var bilmiyorum. Belki siz biliyorsunuzdur. Biliyor musunuz hocam?
1: Yok, şu anda bana hani o konuyla ilgili bir açıklama gelmedi. O konuyu tam olarak da okumadım. Doğruyu söylemek gerekirse, ama sizden dinleyebiliriz Fatih Bey.
3: Ya hocam şöyle, TFF bu sene U16 ve U18 liglerini iptal etmiş. Hı hı. Yani orada biliyorsunuz binlerce amatör kulübümüz var. Diğer normal profesyonel kulüplerimiz var. Bütün futbolcular, çocuklar, gençlerimiz bir sene boyunca boşta kalacak. Ya bilmiyorum, biz Türk futbol adına ilerlesin diye umut ediyoruz ama bu şekilde ilerleyeceğini pek düşünmüyorum. Takdir ederseniz bütün çocuklar şu an bir sene boyunca boşta kalacak hocam. Yazık günah bu çocuklara, verdikleri emek gitti, idmana gidiyorlar. Bilin, haftanın 3 günü 4 günü sahalardalar. Yazık oldu. Gerçekten yazık oldu. Fenerbahçe'ye de gelirsek hocam, Fenerbahçe pek umut vermiyor gibi geliyor Beşiktaş maçıyla. Herhalde bilmiyorum, daha önceki yaptığımız 5 maç biraz 6 maç bizi yanılttı mı, bir rüya alemine mi soktu, hayal mi gördürdü?
1: Fatih Bey, ilk 11 tercihlerinde ama hata mı yaptı acaba İsmail Kartal?
3: Vallahi hocam şöyle, ben açıklığını söyleyeyim size. Ben kadroda dün akşam, işte pardon, cumartesi akşamı şöyle bir şey bekliyordum. Kanatlarda Oğuz, Kerem, Nene üçlüsü, yani Oğuz ya da Kerem ya da işte Nene ya da Oğuz. Greenwood'u 10 numara pozisyonda, yine Vedat forvette olur diye düşünüyorum ama yani İsmail Hoca'nın bu İrfan Can ısrarı, hı hı, ne bileyim, biraz bitiriyor gibi geliyor artık hocam ya. Gerçekten bitiriyor.
1: İsmail yani, yüksek olabilir miydi kadro ilk 11'de?
3: Ay, İsmail'i oynatırdım ben ilk 11'de. Çünkü Beşiktaş belli hocam. Sert bir takım. Beşiktaş artık formunu tutmuş. Gerçekten çok çok süper, mükemmel bir top oynadı Beşiktaş. Bence hani bu senenin eğer böyle devam ederlerse favorisi Beşiktaş diye düşünüyorum. Hani üçlü orta saha olurdu. Kante, Gendüz, İsmail. Bence başarılı olurdu. Yine Greenwood kanatta olabilirdi. Ya da solda. Yani Kerem'in de aslında biraz böyle şeye çekmeleri, geriye çekmeleri lazım diye düşünüyorum. Oğuz iki maç süper oynadı. Üçüncü maç bitti. Yani bilmiyorum, bizim formamızda bir sıkıntı var. Bana bakayım, adına bir sıkıntı var. Kim gelse sönüyor. Yani Lukaku girdi, hiçbir şey yapamadı. Ben inanamadım yani Lukaku'ya. Nasıl bir top çaldık, bir daha için niye alamadık? Ya bizde mi sıkıntı var? Bilmiyorum ki hocam artık ne olacak bilmiyorum yani. İsra bile diyor, baba ben diyor doğduğumdan beri görmedim diyor şampiyonluk diyor. Çocuk 13 yaşında görmedi. Daha da göreceğini de düşünmüyorum. Yani nasıl olacak bilmiyorum hocam artık. Evet. Roma çok formda. İstatistiklerine baktım Atalanta ile olan maçında.

0: Roma bizi mahveder ya, parçalar gibi geliyor hocam. Çok güzel top oynuyorlar.
1: Evet, ben izledim dün akşam. Yani Roma'nın müthiş bir ileri üçlüsü var. Hakikaten yani.
0: Güzeldi hocam ya. Ya 78 ya da 79 kez ceza sahasında topla buluşmuşlar yani.
1: Evet, dinleyicilerimizden de sorular var
0: galiba.
1: Onlara da dinleyicilerimizden de hocam, sorular var. Yok şey için sizin söylediklerinize ek olarak Sporting Galatasaray maçı çarşamba günü 22'de ve Fenerbahçe'nin maçı da perşembe günü. Onu da hatırlatmasını yapalım 19.45'te. Eklemek istediğiniz başka şeyler var mı Fatih Bey?
0: Valla inşallah başarılar diliyorum hocam. Sizi çok seviyoruz. Biliyorsunuz sevildiğinizi. Onunla ilgili artık ne demem gerekiyorsa siz anlıyorsunuz. Kendinize çok
1: çok teşekkürler. İsra'ya da buradan selamlar olsun. Yayınımıza da katıldığınız için teşekkürler. Lyon ve Samsun spor maçlarından sonra herkes İsmail Hoca'yı göklere çıkarıyordu. Şimdi yerin dibine soktular. Biraz daha beklememiz lazım bence demiş dinleyicimiz. Instagram Çağatay Hoca adresini takip alan Demir Alem'e çok teşekkürler. Engineer diyor buradan. İsim yok ama mühendis olduğunu anlayabiliyoruz. Tuncer Şahan mı? Tuncer Şahan, evet, Sahan değil, Tuncer Şahan. Ona da teşekkür ediyoruz. Serkan Bey zaten saymıştık. Yine sizlerden gelen bakalım mesajları. Hakan Bey diyor ki İsmail Hoca istifa etsin Çağatay Hocam. Fenerbahçe'yi şampiyon yapamaz. İyi yayınlar diyor Hakan o gündür. Rüstem Çiftçi, garip şeyler dönüyor Fenerbahçe'de ve bu 10 yıldır devam ediyor demiş. O da mesajını iletmiş bizlere. 0212-273-10-10'da bakalım kimler var hattımızda. Sonu 11 ile biten dinleyicimize merhaba diyelim. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Selamünaleyküm Çağatay abi. İstanbul'dan Ahmet Ataş'tan. Nasılsın abi, iyi misin?
1: Teşekkür ederim Ahmet Bey. Hoş geldiniz. Buyurun dinleyelim sizi.
2: Hoş bulduk. Abi dün HT Spor'da göremedim seni. Sabah baktım ama yok evet. Muydun?
1: Bu hafta yoktum. Bu hafta bana program vermemişler Ahmet Bey. Demek ki iyi bir yorumcu olamamışız. Bu hafta gözden düştük.
2: Ya olur mu öyle abi ya? Valla baktım özellikle. Seni izlemek için ama hatta yazdım da Kevser Hanım'a YouTube'dan. Bana oradan bir açıklama da yapmadı mesajları okurken. Herhalde dedim Çağatay abi gelmemiş.
1: Orada olabilir yani, canlı yayınlar da var, maç yayınları var. Ondan dolayı olabilir. Suudi Arabistan Ligi'ni de veriyor çünkü HT Spor.
2: Ha, anladım abi. Seni görmeyi çok isteriz abi gene. İnşallah çağırırlar. Bir de abi hatırlıyorsan ben sana her bağlandığımda demiştim ki abi demiştim. Lemina ile sözleşme imzalamasınlar. Bir maç var, 5 maç yok. Doğru mu Çağatay abi? Söylemiştim sana, hatırlıyor musun?
1: Hatırlıyorum, evet hatırlıyorum. Sakatlıktan dolayı.
2: Sürekli söylemiştim. İşte ya hadi ben sıradan bir insanım abi. Hadi ben futboldan anlamıyorum. Ya ben zaten buraya bağlandığımda futbolu çok iyi bildiğimi de iddia etmiyorum zaten. Ya bizim yönetim de mi anlamıyor abi, görmüyor mu? Ya bu adam geçen seneden beri hep böyle. Bir maç oynuyor, 5 maç yoktur. Ya onun yerine daha iyi böyle nasıl diyeyim abi, Juventus'a giden Mateta'yı alamazlar mıydı? Ama gerçi adamlar da gelmiyor ki abi Türkiye'ye. Şimdi yönetime de bir şey de diyemiyoruz yani. Demek de istemiyorum ama. Ya daha böyle bir tık üst seviye daha birilerini alsalar da daha iyi olur. Zaten belli adam sürekli sakat. Abi bir de şu Singo'yu ben çözemedim. Adam oynuyor sakat, oynamıyor sakat. Gece uyurken yataktan falan düşüyor mu sakatlanıyor? Ne yapıyor ben anlamadım ya. Geldiğimden beri sürekli sakat abi. Bir de abi şu Barış Alper, Abdülkerim. Ya devre arası bunları göndersinler abi. Ya ciddi söylüyorum, bu Barış Alper'i ben izleyince... Ya sinirlerim tepeme çıkıyor. Aynı şekilde Abdülkerim böyle. Abi sahne de gitsin devre arası. Ya öyle gamsız futbolcu görmedim abi. Ayağına 10 tane top geliyor. 7 tanesini kaybediyor. Bir de surat yapıyor. Bir şeyler yapıyor. Böyle canı isterse oynuyor. İstemezse oynamıyor. Ya böyle futbolcuların daha sarayda yeri yok bence abi. Benim düşüncem bu Çağatay abi. Bir de abi Fenerbahçe için de birkaç şey söylemek istiyorum. Roma maçını bilmiyorum abi. Ben Roma'yı seyretmedim de Liverpool maçını izledim. Abi Liverpool bayağı toparlamış. Ben söyleyeyim yani. Geçen izledim, İsak falan bayağı bir form tutmuş abi. Zaten 2 dakikada 10 dakikada 2 gol falan attı. Orta sahip Fenerbahçe üçlemezse çok büyük problem yaşar Liverpool maçında. Onlara da başarılar diliyorum abi. İnşallah Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olurlar. Biz de başarılı olalım. Herkes başarılı olsun abi. Herkes futbol için diyeceklerim bu kadar.

0: abi. Seni tekrar görmek istiyorum abi HT Spor'da inşallah. Dileğim bu abi. Allah'a emanet abi.
1: Çok güzel teşekkürler Ahmet Bey. Görüşmek üzere. Güzel sözlerin için, teveccühün için. Gökserin Özbayrak diyor ki İsmail Kartal'ın ağzından hiç şampiyonluk sözü duymadık demiş. Duygu ve düşüncelerini paylaşmış. Sıradan devam edelim. 0-2 ile biten dinleyicimiz var. Onu dinleyicilerimizi de bekletmeyelim. Yavaş yavaş programın sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Son yarım saate gireceğiz. Araya gitmeden arka arkaya alalım istiyorum dinleyicilerimizi. Sonu 0-2 ile biten, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk, merhaba. İsmim Ali benim. Ben şeyden bahsetmek istiyorum. Şimdi bizde sezon başından beri herkes, tüm yorumcular, tüm katılan dinleyiciler, taraftarlar Fenerbahçe'nin orta sahası en güçlü orta saha diyordu. Şimdi bir baştan sonra herkes değişti. Yok iki tane altı var, üç tane altı var, sekiz nerede? Asensio sakatlandı, bağlantı oyuncusu yok. Bu sefer Fenerbahçe'nin en iyi dediğimiz orta saha bir anda çöp oldu. Ya biz nasıl bu şekilde bir fikre büründük anlamıyorum. Mesela bundan 10 yıl 15 yıl önce Aykut Kocaman 2 tane 6 numarayla oynatıyordu, kıyamet koparmıştık. Şimdi geldiğimiz nokta 15 yıl sonra gene ikili orta saha, üçlü orta saha, 7 tane oyuncuyla defans yapılacak mantığıyla bir kadro istiyoruz maçlardan önce. Mesela şimdi Roma ile oynayacak Fenerbahçe. 3 tane orta saha diyoruz. 3 tane önlü böyle. Ya ileriye top nasıl çıkacak? İleride top nasıl gol pozisyonuna gireceksin? Ya da topu nasıl taşıyacaksın? Sürekli savunma mı yapacaksın? Yani sürekli savunma futbolu üzerine bir mantalite üretiyoruz. Yorum üretiyoruz. Ve istiyoruz ki takımlardan önde baskı yapsın. Sürekli atak yapsın. Sürekli hücum yapsın. Topu geldiğinde 2 saniyede yok 3 saniyede kapsın. Yani bir çelişki var, bizde de bir çelişki var. Taraftar olarak da bizde çelişki var. Bakın mesela Avrupa'nın bütün Macar iyi takımlarına bakın. İki tane önlü bireyle oynayan takım yok Avrupa'da. Normal 6 bir önlü bire koyarlar. Onun yanında 8 numara, yanında da varsa 8.5 ya da 9 numara dediğimiz ikinci forvet tarzında oyuncu kurulumu yardımcı olan oyuncular kuruluyor. Ben gerçekten anlamıyorum. Mesela sezon başından beri bir de yorum, Galatasaray'da orta saha eksik, Beşiktaş'ta orta saha eksik, Fenerbahçe'de orta saha Fred'in yerine giden oyuncu, evet doğru, Fred'in yerine giden oyuncu eksik. 3 tane ön libero ile oynuyor. Trabzon'da gene ön libero eksikti. Ya herkes takmış 3 tane ya da 2 tane ortaya ön libero atacaksın. Sonra bir de iyi futbol bekleyeceksin. Ben gerçekten anlamıyorum. Bu neden kaynaklanıyor? Siz düşünceniz nedir bu konuda?
1: Sizi dinleyelim. Ondan sonra ben muhakkak yorum yapmak isterim.
2: Tamam. Şimdi ben Galatasaray taraftarıyım. Sportif Lisbon maçında şöyle bir durum var. Mesela Galatasaray deplasmanlarda başarısız oluyor diye bir algı var. Algı demeyelim, doğru bir kelime var. Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanlar zaten hepsi zor. Yani Şampiyonlar Ligi'nde siz Paris Saint-Germain'de 24. olmuştu. Yani 2-3 tane takım ancak hem içeride hem dışarıda kadro değerleri 1,5-2 milyar dolar olan takımlardan bahsediyorum. Bu takımlar ancak hem içeride hem dışarıda yenebiliyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki takımların hepsi güçlü. Biz bunu unutuyoruz. Hiç kimse zaten kendi sahasında maç vermiyor. Ya berabere bitiriyor ya galip geliyor. Kazanılan, deplasmanda alınan bir puan bile ya da 3 puan alırsam bu bonus olarak geçiyor. Mesela geçen sene Galatasaray'a baktığımız zaman bir Monaco maçı vardı deplasmanda. Eksik bir kadroyla gitti. Neredeyse puan alabilecekti ama oyuncu bile değiştiremedi. Yedekler oynadı. Sonra Manchester City'yi hiç saymıyorum. Zaten oradan puan alma şansın yok. Saint-Gilloise maçında puan kaybetti. Onda zaten eksik kadro, oyuncu değiştiremedi. Diğer maçlarına bakıyoruz. Diğer maçlarında zaten tam kadro olduğu maçların çoğunu kazandı.
1: Evet. Tabii toparlamanızı rica edeceğim. Yavaş yavaş araya da gideceğiz çünkü.
2: Yani biz anlatmak istediğim şey, Şampiyonlar Ligi zaten zor. Mesela Sportif Lisbon'dan biz şu anda 1 puan ya da 3 puan alırsak bizim için artı bir avantaj olacak. Alabilir miyiz? Alabiliriz. Çok hızlı oyuncular var ileride. Düzgün bir planla başarılı olacaklarını düşünüyorum açıkçası. Osimhen eksikliği, evet çok büyük eksiklik. Osimhen çünkü iki kişilik

0: çirik oynuyor. Yani onun olmasıyla olmaması arasında çok büyük fark oluyor. Çünkü takım bir kişi ya da iki kişi fazla oynuyor öbür tarafta. Ha, bu sefer eşit olacak şartlar. Ama puan alacağımızı düşünüyorum ben açıkçası. Ümitsiz de değilim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler Ali Bey. Bana sorduğunuz soruyu not alacağımdı. Tekrar sorabilir misiniz? Yazacağım bir kenara.
0: Ya Türkiye'de 6 numara sürekli mesela iki tane Aykut Kocaman döneminde Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu dönemlerde bahsediyoruz. Biz eleştiriyorduk. İki tane ön libero ile oynuyor. Mehmet Topal ve Josef miydi? Biri daha vardı.
1: Evet.
0: Onunla oynuyor diye eleştiriyorduk. Şimdi geldiğimiz 10 sene sonraki noktada ikili orta saha, üçlü orta saha olsun. Ya iki tane her takımda o şey var. Ön libero var. Ama orta sahaya hala transfer yapılsın deniliyor. Yani normalde Avrupa'nın hiçbir takımında iki tane, üç tane altı numarayla kimse sahaya çıkmıyor.
1: Zaten kimse normal maç kazanamaz 6, 8, iki tane altı numarayla da. Evet.
0: Yani buradaki bu takıntı nereden kaynaklandı bizde ben onu anlamıyorum. Hem üç tane orta sahayla altı numarayla ya da iki tane altı numarayla çıkıp sen nasıl ileride baskı ya da topu ileriye taşımayı başarabilirsin ki? Bu mümkün mü yani?
1: Evet.
0: Topu zaten ileriye götürmek istiyorsan, üçüncü bölgede oynamak istiyorsan ileriye yönelik oyuncuların çok olması gerekiyor. Biz istiyoruz ki hem ileriye baskı yapalım hem de karşı takım hiç atak yapmasın. Ya biz yiyelim gol. Bir gol yiyebilirsin, iki gol yiyebilirsin, pozisyon da verebilirsin. Her takım veriyor. Paris Saint Germain de veriyor. Bayern Münih de veriyor. Her maçı gol yiyor Bayern Münih mesela. Ama kazanıyorlar.
1: Evet. Teşekkür
0: bizim
1: ediyoruz.
0: Bu bakış açımızı anlatmak istiyorum.
1: Evet, haklısınız. Türkiye'de bir 6 numara eksikliği var ama söylediğiniz gibi yani şu an gelinen modern futbolda 2 tane 6 numarayla bence hiçbir takım maç kazanamaz. Ama Fenerbahçe'nin en önemlisi yani olması gereken bana göre olmazsa olmazı orta sahada özellikle hep söyledim. Box to box oynayabilecek, sizin söylediğiniz gibi topu ileriye götürebilecek. Yani progresif anlamda topu ileriye taşıyabilecek futbolculara ihtiyacı vardı. Fenerbahçe'nin bir 8 numaraya ihtiyacı var. Fenerbahçe'nin bir 10 numaraya ihtiyacı var. Her zaman söyledik. Görüşleriniz için de teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok sağ olun. 0212 273 10.10'da son yarım saatte yine sizlerin telefonlarıyla devam edeceğiz. Hemen Instagram'ı açıyorum. Instagram'da beni takibe alan Doğan Tikiç'e çok teşekkür ediyorum. Instagram Çağatay Hoca adresini bir kere daha tekrar ettikten sonra kısa bir ara, kısa aranın hemen ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. 0212 273 10.10'da Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'ta 4 Büyük Gündem'desiniz. Çağatay Hoca adresine yine Instagram'da takip alanlara teşekkür etmek istiyorum. Murat hem de Meuf. Celal İşçi'ye çok teşekkürler. Ercan Tonga'ya çok teşekkürler. Ahmet Savaş Kara'ya çok teşekkürler deyip yine mesajlar var. Mesajlardan devam edeceğiz. Bağcılar'dan Ercan'a teşekkürler. Yazıp silen bir dinleyicimiz var. Kenan Bey yazınız lütfen. Yunus Bey'e teşekkürler. Evet, burada Erdem Bülent'in bir mesajı var. Çağatay Bey merhaba. Bir arkadaşımız derbi maçta kalp krizi geçirmiş. Ailesine başsağlığı dilerim. Futbolu hayatınızın merkezi yapmayın. Zaten hayat çok zor demiş. Evet, vefat eden çok zor ya. Yani kalp krizi geçirdi, vefat etti. Ben de çok üzüldüm. Allah rahmet eylesin. Mekanında cennet olsun inşallah. Devam ediyoruz. Yiğit Gözüm diyor ki geçen hafta Fenerbahçeli o Saman Alevi gibi olabilirdi. 12 maçta 11 maç ya yani 12 maç oynamış, 11'inde etkisiz kaldı. Bazen gündelik performans gösterebiliyor demiştik ama diyor. Ben Beşiktaş taraftarıyım. Umarım iyi oynar, milli takım için bir kişi daha kazanırız yorumu yapmış. Teşekkür ediyoruz. Mesajlar için 07 ile biten dinleyicimiz vardı hattımızda. Yavaş yavaş son telefonlar. Ona da hoş geldin diyelim. Merhaba.
2: Merhabalar Çağatay Bey. Nasılsınız?
1: Sağ olun. Tanıyalım lütfen sizi.
2: Antalya'dan arıyorum. Adım İsa. Fenerbahçe taraftarıyım. Oğlumla bir Galatasaraylı.
1: İsa Antalya sıcak mı?
2: Maalesef Icardi'nin yaptığı Galatasaraylılardan. Kendisi 12 yaşında, ellerinden öper.
1: Çok teşekkür ederim. Ben de gözlerinden öpüyorum İsa Bey. Çok sıcak mı Antalya?
2: Çok sıcak ya, 40 ne derece abi civarında şu anda. Yani akşamlar bile 30 derece falan iniyor.
1: Çünkü ben Antalya'ya bir 2 sene hiç durmadan gidip gelmiştim her hafta. O yüzden soruyorum, Antalya'nın sıcaklarını da çok iyi bilirim Temmuz ve Ağustos ayında. Buyurun devam edin.
2: Berbat. Ben Fenerbahçe hakkında ve diğer takımlar hakkında konuşacağım. Şöyle, kadro mühendisliği diye bir şey var ama bizim takımlarda maalesef bu yok. Şimdi yeni belki Beşiktaş belki iyi bir kadro mühendisliğine sahip. Biraz önceki arkadaş da söyledi. Yani şimdi 2 tane 6 numarayla oynuyoruz. Yediğimizde başka bir 6 numara daha var, İsmail. Devre arasında bu Saadettin Saran'ın almış olduğu Kante, Gendüz'ü, ikisi de aynı mevkide oynayan iki futbolcu. Hı hı. Biz orada bir hata yaptık. Az Yıldırım üstüne ikinci bir hata yapıp Fred'i sattı. Üstüne yedek 10 numaramız yokken Taliske'yi sattı. Mükemmel bir kadro mühendisliği. Şimdi biz Avrupa maçına nasıl çıkacağız? Beşiktaş maçında gördük rezilliğimizi. Yani Kante çok güzel oynuyor, çabası var. Ama gel gelelim, biraz önceki arkadaşın da söylediği gibi 2-6 numara olmaz. Yani bir kere akıl mantığı ermiyor. Yani bir takımda 6 olur bir tane 8 olur, 10 numara olur. Bunları biz görebiliyorsak bir taraftar olarak, teknik heyet, başkan, yönetim nasıl göremiyor gerçekten anlamıyorum. Tamam, yabancı sınırlaması var. Daha önceki yönetimlerin hoyrat çalmış olduğu futbolculara, fakat gitmesi gereken ilk Fred'le Taliska değildi. Yani Gendüz'ü ya yedek olacak ya da Kante yedek olacak. İkisinden birisi yedek olmak zorunda. Hani bana kalsa ben Kante'yi gönderirim, Gendüz'ü kalır. Daha genç. Ama Kante'nin şu andaki performansına bakarsam Gendüz'ü gönderirim. Ya da daha farklı bir plan yapmak zorunda kalalım. Ama şu anda Fenerbahçe ve Galatasaray kesin bir şaşı oynamıyor. Galatasaray'da da işte bir oturan varsa Galatasaray mükemmel. Yani o adamın da hani ayağına taş değilmesin. Yani ben Fenerbahçe olarak seyretmekte gerçekten haz duyuyorum. Yoksa hiçbir şey yapamıyor Galatasaray. Yani Okan Hoca'nın bir B planı yok. Yani bir taktiği yok. Sadece Osman üzerine kurulmuş bir taktik. Ama Vincenzo Italiano mükemmel bir takım kuruyor. Gayet de güzel oynatıyor. Helal olsun. Ben tebrik ediyorum Beşiktaş'ı. Teşekkür ederim.
1: Biz teşekkür ediyoruz İsa Bey. Antalya'da sevgiler. Görüşmek üzere. Sıradaki dinleyicimizle devam edelim. 07 de bu arada son rakam da Antalya. Güzel rakamdı. Sıradaki dinleyicimiz, bakıyorum sonu 31 ile biten. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk Çağatay Bey. Ben de Fenerbahçe taraftarıyım. İsim
1: Deniz Bey değil mi? Yanlış anlamadım.
3: Evet, ismim Deniz. Ben de Fenerbahçe taraftarıyım.
1: Buyurun Deniz Bey.
3: Ya şöyle, sezon başından itibaren Fenerbahçe kadroyu açılanması hakkında da konuşmak istiyorum. Şimdi Fenerbahçe sezon başında Aykut Kocaman'la başlamak istedi. Hani Aykut Kocaman'la takımı çalıştığı her şeye hazırlandı. Daha sonra bu şekilde sizin de gerçekten anlamlandıramadığınız şekilde İsmail Kartal'da. Burada zaten böyle bir şey var. Hani İsmail Kartal geldi ama şöyle geldi. Ya tek yetkili ben değildim. Transferlerde de tek yetkili ben değildim. Efendim kadroda da ben değildim. Müdahalelerimize karşı da eşliydi. Hoş geldin diye Fenerbahçe'nin başına geçti. Fenerbahçe başladığı zaman zaten ben Fenerbahçe'yle Fenerbahçe'nin sezonu bitiremeyeceğini düşünüyordum. Size geçen sezon da laf araştık. Zorlu maçlar hiçbirinde yoktu. Fenerbahçe'nin geçen sene belki de şampiyonluğuna mal olan aktörlerden biriydi. Zaten toplu oyunda da topsuz oyunda da hiç yoktu. Şimdi gelelim şuraya, Beşiktaş maçı hakkında da şöyle, Fenerbahçe ilk yarı iyi oynadı. İlk yarı önde de bitirebilirdi bir şekilde. İkinci yarıyla beraber İsmail Kartal'ın gerçekten panik halinde, panik yani. Yani sağlıklı bu da bile sağlıklı duramıyor. Yani oyuncu şuraya baktığında özgüvenli duramıyor. Aynı halinde Kerem'i oyuna alıp İrfan'ı çıkarması. İrfan ne kadar da kötü olsa, İrfan ne kadar da küçük olsa, ondan sonra tek top tutacak adam oyun. Toplu oyunda 2-7 yapacak, topu ayarlatacak, Fenerbahçe'nin alt oyunu bu kadar düşük seviyede olmayacağını düşünüyorum. Ama şimdi bugün bakıyorum anlamsız şekilde. Ya Kerem, Oğuz oynuyorken Kerem'i alıyorsun. Sonra ne oluyor?

0: Orta sayı boşalttık. Zaten Fenerbahçe'nin dediği ikinci golü de dikkat ederseniz Fenerbahçe çok meşgul.
1: Çok gürültü geliyor bu arada Deniz Bey. Evet.
0: 6 kişi, 5 dayatta 6 kişi yürüyerek, rakip yaralanma yürüyerek kreş yapmaya çalıştı. Tak orta sayı bir top atıldı. 5 kişi, 6 kişi önde kaldı. Ya Fenerbahçe'nin biraz daha gerçekçi bakması lazım. İki tane altı numara oynar. İki tane altı numara da oynar. Önlerine de bir sekizi koyarsın. İki tane altı oynar. Ama şimdi biz şöyle istiyoruz. Ya çok masası mı bastı? Müthiş bir takım yapacağız. Rakip yaralandan çıkarmayacağız. Yok böyle bir şey yok. Bunu en güzel örneğini İspanya Dünya Kupası'nda yaptı. Yani İspanya'ya bir sürücü takım diye savunmacı takımla hepsini bir arada yaptı. Pas oyunu çok fazla. Bulunduğu alanları daraltır. Bir an önce topu kapır. Sabırlı pasla fakat hızlı paslarla rakibi boğuyordu.
1: Evet Deniz Bey, toparlamanızı rica edeceğim.
0: Tek başına İspanya'ya hücumcu da diyelim. Ben de şunu söylüyorum. Aykut Kocaman Hoca aslında 10 sene önce bu futbolu anlatıyordu. Hücum futbolu, hücum futbolu diye. Fenerbahçe'nin gerçekten canını okudu. Yani Fenerbahçe'nin gerçekten canını okudular. Yani böyle söyleyeyim, Roma maçı da ben bir Fenerbahçeli olarak yani üzülüyorum. Roma maçı böyle bir Roma yanına şansımız yok. Yani bir puan alırsa bizim için başarıdır diye düşünüyorum. Evet. Bir geleceğe dair bakın bir sürü vermeyiz.
1: Deniz Bey, teşekkür ediyoruz. Hattımızda dinleyicilerimiz var. Programın da sonu. Takdir edersiniz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Evet, hızlı hızlı devam edelim yine mesajlardan. İbrahim Gök Bey diyor ki şu an sahaya baktığınızda derli toplu oynayan, defans kurgusunu birazcık iyileştirdiğinde iyi oynayan bir Galatasaray var. Şöyle bir soru sorayım. Bugün Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya gelse hangi takımın teknik direktörü rakip için daha fazla önlem almak durumunda kalır demiş. Evet, ses çok kötüydü. Ben de katılıyorum ama duyabildiğimiz kadar duymaya çalıştık zaten dinleyicimizi. Hemen Instagram'a bakalım. Hızlı hızlı hareket edelim. Durumlar nedir? Bilal Ulusoy'a ve Mehmet Küçe'ye teşekkürler. Instagram adresinde Çağatay Hoca adresini takip alanlardan. Sonu 66 ile biten dinleyicimiz var. Son telefonlar. Buyurun, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar Çağatay Hocam. Fenerbahçe taraftarlar dertli. Çoğunlukla Fenerbahçe taraftarlar.
1: İsminizi alabilir miyiz hitap edebilmem adına?
2: Gibi. Tayyip ben bu arada, İstanbul'dan.
1: Buyurun Tayyip Bey.
2: Şimdi Çağatay, bizim şirketiniz var. Büyük bir şirket.
1: Benim yok. Siz evet.
2: 3 sefer 3 sefer kovduğunuz bir elemanı tekrar o işe alır mısınız?
1: Valla ben şunu savunurum Tayyip Bey. Çok hani samimi geldiği için söylüyorum. Ben de şuna çok inanırım. Asla eski işine ve eski sevgiline dönmeyeceksin derler. Her zaman tutmuştur sanki. Buyurun devam edin.
2: Yani İsmail Kartal 3 sefer bu kulüpte başarısız olmuş. Ben sene başında da bu radyo bağlandığımda söyledim. Çok büyük bir hata olduğunu. İsmail Kartal'ın bir büyük, çok iyi bir insan olabilir. Ama daha çok iyi bir teknik direktör de olabilir, ama büyük takım hocası olmak farklı bir şey. Oyuncu değişikliklerindeki tavırları, yüz ifadesi, vücut dili, beden dili, yani tamamen yani İsmail Kartal'ın bunu kaldıramayacağını gösteriyor. Ben zaten söylemiştim. Hatta ben bilmiyorum, Sayın Başkan da söyledi. Ben gidene kadar burada diye, ama çok büyük bir hata yapar. Ben Beşiktaş karşılaşmasından sonra İsmail Kartal'ın görevinde son bölümümüz gibi. Mesela Fatih Tekke istifa etti değil mi? Hata diyor birçok kişi, ama Fatih Tekke mesela Avrupa'da bir hezimet yaşayınca istifa etti. Fenerbahçe sen uzun yıllardır, ben 4 maçta 2 mağlubiyetle başladım da hatırlamıyorum. Yani İsmail Kartal bilmiyorum, devam ederlerse ben Fenerbahçe'nin 3 büyük takımın da gerisinde kalacağını düşünüyorum. Yani ilk 4'e, ilk 3'e girebileceğini düşünmüyorum. Takım çok yaşlı diyorlar. Takım yaşlıysa 28 herhalde yaş ortalaması. Ona göre bir oyun planı kurarsın. Yani geçtiğimiz 99 puan aldık diyor sürekli. Bunu dile getiriyor Sayın Hocamız, ama o dönemdeki oyuncuların yapısıyla şimdiki oyuncu yapısı farklıysa, o zaman ona göre bir oyun sistemi belirleyeceksin. 60'tan sonra yoruluyorsa takım, işte ileride çok baskı yapmayacaksın. Ne bileyim, yani ben bunu da yani biz bir taraftar olarak görebiliyorsak ve çok büyük bir hata, ben hiç tahmin etmiyordum ama Semedo gitmiş olsaydı, size şunu sorsam, Semedo gitmiş olsaydı

0: kaynamış taraflar üzülür müydü? Yani orayı Oğuz Aydın da kapatabilirsin. Mert Müldür var. Nimovic var. 3 tane futbolcu sağ bek oynayabilir bence ama Temedo, Talisca yerine Temedo gitseydi, Talisca kalsaydı dünkü karşılaşmada, ne bileyim yani Beşiktaş karşılaşmasında Talisca yok. Biz İrfan Can'la oynuyoruz. Ben bu saatten sonra İrfan Can'ın da çok fazla verimli olabileceğini düşünmüyorum. Zaten verimli olamıyor ama yani bilmiyorum. Fenerbahçe'ye çok iç açıcı gözükmüyor. Avrupa işte Şampiyonlar Ligi'nde Roma çok formda şu anda. Yani bilmiyorum Sayın Başkan neden böyle hatalar yaptı ama tecrübeli başkandı ama yani hakemler diyorlar tamam hakem hataları herkes oluyor ama ben Beşiktaş karşılaşmasında hakem olsa bile onu dile getirecek bir spor olmadığı için dile getiremiyoruz maalesef Fenerbahçe taraftarı. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama ben Fenerbahçe'nin ilk üçe girebileceğini düşünmüyorum futbolda. Şampiyonlar Ligi'nde de yani bilmiyorum benim de böyle bir start geçmiş 18 yıl sonra ama bu kadroyla çok zor olduğunu düşünüyorum.
1: Teşekkür ediyoruz Sahip Bey. Görüşmek üzere.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun.
1: Sağ olun. Ercan Ediz demiş ki iyi günler iyi yayınlar. İzmir'den Ercan. Kasımpaşa taraftarlarını kutluyorum. Ahmet Spor çok iyi misafir etti. İnşallah diğer tüm takım taraftarları da bundan sonraki maçlarda iyi bir şekilde ağırlarlar demiş. Yine bakıyoruz mesajlara. Çağatay Hocam 99 puanlı sezonda yanılmıyorsam 21 takım Süper Lig'de mücadele ediyordu demiş Mümin Bey. Evet haklı çünkü zaten şu anda 18 takımla matematik hesabı yaptığınızda zaten o puanları alamıyorsunuz. Güzel mesajlar. Oo Sedat'tan. Sevgili Sedat da beni takibe almış. Bu hafta çok güzel maç çıkardı. Sedat'la aynı takımdaydık. Bu hafta valla defansa öyleydi ki Sedat adam geçirmedi, top geçirmedi. Kardeşim sana da sevgilerimi, selamlarımı yolluyorum. Evet bugünlük de bu kadardı. Çok çok teşekkürler. Harika mesajlar. Her zaman olduğu gibi yani ne kadar söylesem az. Bugün Çağatay Çıtlak'ta 4 büyük gündem. Gerçekten çok da güzel bir yayın yaşadık. Telefonlarımız susmadı, mesajlarımız durmadı. Sizler aradınız, bağlandınız, kendi takımınızı konuştunuz, düşüncelerinizi paylaştınız. Yayınımıza da çok büyük bir enerji kattınız. Her bir telefonunuz, her bir mesajınız bizim için hep söylüyorum çok kıymetli. Çünkü siz sadece dinlemiyorsunuz. Bu programın da aynı zamanda bir parçasısınız. Bu mikrofon sesini birlikte büyütüyorsunuz. Bugün gösterdiğiniz yoğun ilgi için hepinize gönülden teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki dinliyorsunuz ve iyi ki bu programa da sahip çıkıyorsunuz. Unutmayın bizim sesimiz mikrofondan, gücümüz de sizden geliyor. Daha nice güzel yayınlarda, nice telefon bağlantılarında ve nice futbol sohbetlerinde buluşmak dileğiyle. Bugünlük bu kadardı. Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündemde sizin sesinizde daha güzeldi. Az sonra sevgili Göksel'in sizlerle birlikte olacak. Onu da yalnız bırakmamanızı diliyorum. Tekrar görüşünceye dek dinleyen herkesin kulaklarına ve gönüllerine sağlık diyorum. Ben Çağatay Çıtlak. Hepinize mutlu bir gün diliyorum efendim. Hoşçakalın.

0: Dört büyük gündem sona erdi.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Kim ne dedi?
3: Sansürsüz Futbol'a hoş geldiniz. İbrahim abiyle birlikteyiz. Abi hoş geldin.
4: Hoş bulduk Burak.
3: Derbi sonrası birlikteyiz. Fenerbahçe evet. Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Tabii oyun çok ciddi eleştiri konusu. Önce oradan başlayalım. Sen oyunun, kötü oyunun sorumlusu olarak hocayı mı görüyorsun yoksa futbolcuları mı görüyorsun?
4: Aslında Fenerbahçe'nin kadro kalitesine baktığında oynanan oyunun çok daha fazlasını oynayabilecek kalitede oyunculara sahip Fenerbahçe. Eğer oyuncular fiziksel anlamda hazır durumda değilse bunu antrenör eden kişidir sorumlusu. Taktik ve teknik anlamda eksiklikler varsa... teknik direktördür bunun sorumlusu. İşte dün akşam özel kimi söyleyebiliriz? Herhalde en belirgin isim İrfan Can. Fenerbahçe aslında 10 numara pozisyonunda Talisca ve Asensio ile oynuyordu. Onların olmadığı organizasyonda eğer öyle bir oyuncun yoksa, oynama ritmi olan oyuncu yoksa o zaman merkez orta sahada 3 oyuncuyla bir oyun düzenlersin. İşte bunun içinde İsmail Yüksek de en yakın isim değil mi? Yani oradaki amaç neydi? Rakibin aslında orta sahada Olaytan, Salih ve Orkun'la hem enerji hem de oynama ritmi açısından, beceri açısından iyi bir üçlü yakaladılar. Sezona da iyi başladılar. Şimdi sen sayısal anlamda Kante ve Gündüz'ü ile oynuyorsun. İrfan'la oynarsan en büyük tehlike ne? Aynı şeyi Talisca için de söyleyebilirdim eğer burada olsaydı. Asensio için de. Fiziksel anlamda dirençte eksik bırakabilir orta sahayı diyebilirdim. Ama onların artısını en azından beceri konusunda, topu biraz daha tutma konusunda sana bir artısı olabilirdi. Ama İrfan Can'la tamamen dün ortadan kalktı. Yani teknik direktör analizi çok önemlidir ki İsmail Kartal sürekli ekibimizle çalıştık üzerinden bir şey anlatıyor değil mi? Rakibi analiz ettik, ekibimizle çalıştık.
3: Hatta çok iyi çalıştık. Genel lafı
4: İsmail Can. Tesiste olduğunu söylüyor. Ben o gün de itiraz ediyordum. Bir teknik direktör her gün tesiste de olmaz ya. Bir çık git aileni falan gör yani. Bu kadar tesiste olmak, bu kadar çalışmak da sağlıklı bir hadise değil. İnsan biraz zihnen de düzelmesi lazım. Yani bunalmaz mı ya? İnsanın ailesine, eşine, dostuna ihtiyacı var ya. Soluklanmaya ihtiyacı var. Orada analizde bir sorun var. Neydi analiz? İşte maç önünde 3 aşağı 5 yukarı herkesin öngördüğüydü. Orta saha çok belirleyici olacak. Sayısal anlamda üstünlük, beceri anlamında formda bir takım. Burada Kante Gündüz üzerinden okunacak. İrfan için de kocaman bir soru işareti. Ne olacağı belli değil. Yani ya alacaktı bu organizasyonu beceri anlamında, oyunun bütünlüğü anlamında şahane bir oyunla taşlandıracaktı ve aslında Fenerbahçe taraftarıyla barışma maçı da olabilirdi onun adına.
3: Yani öyle bir ihtimal yüzde kaç peki?
4: Bence yüzde sıfırdı. Çünkü onun adına belirleyici olan hadise ne? Fiziksel durum. Senin fiziksel durumun iyi değilse dünyanın en iyi oyuncusu olsan da beceri anlamında bir kıymeti yok. Çünkü oyun önce atletizm açısından çok belirleyici ve yine diğer hadise bu oyun bir ekip işi. Eskiden de bir oyuncunun çok fazla oyuna etki ettiği hadise. Şimdi Fenerbahçe'nin evet İrfan tercihi yanlıştı, planlama konusunda yanlıştı. Ama doğru bir şey konuşalım Fenerbahçe ile ilgili, oyunun bütünüyle alakalı. Ben hiçbir şey göremedim. Hiçbir şey göremedim mesela. Yani. Mesela Fenerbahçe'nin en güçlü oyuncularından biri kim? Greenwood. Fenerbahçe iki tane gol yedi. Hatırlayalım golü. Birinde evet Semedo geç kaldı. Oraya müdahale konusunda hamle yapabilirdi. Eyvallah orada bir eksiklik var. Ama devamında Greenwood Rıdvan'ı takip etmekte geç kaldı. Rıdvan'ın şutu gol. Gol yedin sen. Yani net bir şekilde ön taraftaki bir oyuncunun geç kalmasından gol yedin. Gel ikinci gole. Yine Semedo öne çıktı. Greenwood. İki tane orada oyuncu vardı değil mi? Hoş orada Skriniar'ın da biraz daha stoperlerden
3: Ake de biraz yerini kaybetmiş.
4: İşte, o savunma dengesi de dağılmış. Dağıldı. Ama ne olursa olsun orada bir eksiklik olabilir merkezde. Sen takip etmiş olsaydın Beki değil mi? Yani Orkun'la beraber o iki oyuncuyu takip edebilir miydin? Edebilirdin. Yakındın. Takip etmiş olsaydın orada oyuncu en azından o pozisyonda olmazdı. Yani takım savunması kısmında tamamen bu kadar eksik bir organizasyon. Hücum planlamalarına bakalım Fenerbahçe'de mesela. Baktığın zaman Zenginlik ve Oğuz, Muriç, Greenwood. Arkada kağıt üzerinde bir zenginlik var. Topa sahip olursan 3. bölgede oynarsın. Ama Greenwood dün akşam şöyle bir görüntü sergiledi. Ya burada bir düzen yok. Bende de bir yetenek var. Bana da teslim olmuşlar. Ben beceriyle bir şeyi halletmeye çalışayım.
3: Sürekli birebiri zorlayayım.
4: Birebiri zorlayayım ve
3: biraz sanki halı saha maçı oynuyormuş gibi oynadı.
4: Oraya gitti ve Burak daha problemli bir hadise. İki tane pozisyonda da içeride boş arkadaşı vardı. Yani daha topu ayağına aldığında şut atmaya karar vermiş Greenwood performansı vardı.
3: Mesela o iki
4: vardı.
3: Çalım üstü yanağlara vurduğu topta
4: İçeride iki tane oyuncu vardı. O da işte senin teknik direktörüne geçirdiği zamanın sonunda ikna olduğu durum. Aynı oyuncu Marsilya'da aynı davranış sergilemiyor. Şimdi buraya geliyorlar muhtemelen şöyle oluyor. Oyuncu bakıyor onun yeteneğine muhtaç bir oyun. Teknik direktör dokunuşuyla ilgili bir şey görmüyor. Ve bir yerden sonra şuna ikna oluyor. Bu oyun burada böyle oynanıyor. Takım savunmasına katkı sağlamasam da olur. Önde bireysel yeteneğimle dışarı çıkaracağım pozisyonda bile şut atsam da olur. Oyuncuyu teknik direktör buna ikna ediyor işin sonu. sonunda. Gel işin savunma tarafına. İşte savunmadan hücum organizasyonun planlamasına. Elinde Avrupa'nın bu anlamda en iyi oyuncularından biri var değil mi? City oyunlarının geriden oyun kurma konusunda en önemli oyuncusu var değil mi? Ake. 9. maçına çıktı yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Bir tane bana söyler misin Fenerbahçe Ake ile geriden bir oyun planlıyor. İşte stoperlerini yok, açıyor. Merkezdeki şey oyuncuyu buraya getiriyor. Mesela nasıl olur o? Merkeze getirirsin Kante ya da Guendouzi'yi değil mi? İşte baskı gelirse onlardan biriyle oynarsın. Gelmezse işte Ake ile bir üçüncü bölge, ikinci bölge, üçüncü bölge oyunu planlarsın. Ben hiçbir şey görmedim. Daha geldiğinden beri. Ake
3: birini kaçırabilir uzun topla. Ayağı şimdi, çok temiz bir oyuncu.
4: Ama şimdi bunları teknik direktör yapar. Aziz Yıldırım eleştirisine bir yerde katılırım. Ne olursa olsun İsmail Kartal'ı siz getirdiniz. Bunların hepsini öngörüyor olmanız gerekiyordu.
3: Oğuz Çetin'i de onlar getirdi.
4: Oğuz Çetin'i siz getirdiniz. Oğuz Çetin'in hazırlıklarını en azından sormanız gerekiyordu. Kimse bu işin uzmanı, o onu bir süzgeçten geçirmesi gerekiyordu. Hazırız dedi Oğuz Çetin değil mi? Her şey hazır dedi. Hiçbir şey hazır değilmiş. Son güne kadar hiçbir plan yapmamışlar. Doğaçlama gitmişler. Mert de yola çıkmışlar. Mert sakatlanmış, Ederson diye bir oyuncu. İki maçta şahane oynamış. Şampiyonlar Ligi'ne kalmış. Plan değişmiş, bu tarafa gidelim.
3: Ha sen mesela Mert Günok sakatlanmasa onun mu devam edecek?
4: %80 onunla devam edeceklerdi. Bir oyuncudan vazgeçme konusunda. Talişka onların planında yoktu. Çaresiz kaldılar. Şeyin müthiş performansı değil mi? Yani Ederson'un Şampiyonlar Ligi'nde şahane bir performans.
3: Veya mesela Vedat öyleydi. Sakatlanmamış olsa Talişka bu kadar devreye girecek miydi? İlk Şampiyonlar Ligi maçında.
4: Hiç hesapta kitapta olmayacaktı. Aslında işte o plansızlıklar senin ayağına dolandı. Vedat sakatlanınca çaresiz kaldın, attın Talişka'ya. Talişka dediğin oyuncu zaten bugüne kadar senin bu tarz organizasyonların hepsini çözmüş. Mesela Talişka geçtiğimiz sezon geldiği günden bugüne kadar bir bakalım. Fenerbahçe'nin bugüne kadar bir tane bana Talişka'yla sert bir organizasyonda başarılı olduğu bir maç söyle.
3: Yok,
4: Fenerbahçe'nin Talişka geldiğinden beri kaç tane kupası var geldiğinden beri?
3: İşte bir süper tane. Kupa var.
4: Süper kupa. Nerede Talişka?
3: O yedek. Maçta da yok.
4: Yani çözememiş ki oyuncu. Bak
3: derbilerde falan hiç.
4: Derbilerde yok.
3: Avrupa zor
4: Celtic
3: maçlarda
4: yok. Yok. Bak Celtic yok. Rangers yok. Hedefe gidecek maçların hiçbir
3: bir Avrupa maçı Brand deplasmanı hat-trick mi yapmış?
4: Ya hat-trick yaptı.
3: Ama yani çok da zayıf bir rakip
4: yok.
3: Yani.
4: Bana bak, bana hedef maçlarından mesela Rangers çok önemliydi Fenerbahçe tabii. Adına. Yok. Benfica çok önemliydi.
3: Yok.
4: Geçtiğimiz sezon. Galatasaray maçı Kadıköy Samiyen'de çok önemliydi. Yok.
3: Penaltı kaçırdığı maçı.
4: Yok yok. Oyunun bütününde yok. Gel bu sene Sturm Graz Gornik maçları. Eyvallah. Gel Lyon maçlarına. Gel Lyon maçlarına. Lyon iki tane Lyon maçı oynadın. Yoksun. Şimdi ben bu kadar güçlü organizasyonları da olmamış bir oyuncuyu. Şimdi eleştiriler şöyle. Tamam da diyorlar. Bundan sonraki maçlarda Anadolu maçlarını en azından Talişka çözüyordu. Talişka'nın olmadığı maçta da çözersin Anadolu. Samsun'da Talişka mı oynadı? İrfan'la bile çözdün Samsun maçını. Şimdi Anadolu maçlarını çözecek diye planlama yaparken Semedo'yu o işin dışında tutup sağ bekte bir oyuncuyla planlama yapmanın neyi mantıklı? O olmazsa Mimović diyorsun. Mimović'e nasıl güveneceksin?
3: Yok, Mimović mümkün değil.
4: Mimović'te nasıl oynayacaksın? Listede yazıyor diyorsun. Öyle planlama
3: ya bizde
4: olmaz.
3: Bizde dışarıda kalan oyuncular hep yani kör ölür, badem gözlü
4: şimdi
3: olur
4: orada,
3: diye bir şey var.
4: Orada Burak planlama yaklaşık. Nasıl yapılır biliyor musun? Bu iş teknik direktör üzerinden okunur. Ya biz toplum olarak şeyin peşinden gidiyoruz. Bu kadar duygusal davranan, bu kadar duygularıyla hareket eden bir topluma zaten planlama, teknik ve taktik kadro planlaması anlattığında bir kere hemen ciddi anlamda karşı çıkan bir kalabalık oluyor. Şöyle oluyor. İsmail Kartal Fenerbahçe'nin evladı. İsmail Kartal Fenerbahçe'nin evladı kabul ediyorum da teknik ve taktik planlamanın tamamında yanlış. Fenerbahçe'nin evladı diye sen teknik ve taktik anlamda oyuncuları teslim etmiş bir kulübün başkanı ve oyuncuların tamamında fiziksel anlamda sorun var mı? Var. 4 tane kas sakatlığı olmuş. Fiziksel durumuna bak, dün 50'den sonra Fenerbahçe takımı sahada yok fiziksel olarak.
3: Aynen.
4: Şimdi bunu Aziz Yıldırım yapmış bu oyuncuları. Bak oyuncu kalitesi konusunda tartışırsın. Onun sonu yok çünkü.
3: Galatasaray da tartışıyor.
4: Burak'a getirirsin. Burak'tan sonra Ahmet der iyi bir bitmez. Hep skor üzerinden değerlendirir. Ya dibinde İtalyano var. Beşiktaş kadrosu, Fenerbahçe kadrosunun çok mu aşağısında bireysel anlamda oyuncu kalitesi? Kim
3: ya
4: oynuyor Beşiktaş'ta?
3: İki gömlek altında yani.
4: Nasıl oluyor da aynı teknik direktör fiziksel anlamda, teknik ve taktik anlamda senin önünde bir takım yaratıyor bu kadar kısa sürede? Ya
3: çok
4: bu taraftan bakman lazım ama takım. Sen hep duygusal yaklaşıyorsun. Fenerbahçe, İsmail Kartal, Oğuz Çetin, buranın evladı değil değil. Teknik anlamda donanımı olan oyunculara ihtiyacım var. Bartu o takımın bir parçası mı?
3: Evet.
4: Teknik direktör olarak sorumlusu sensin. Mesela şey diyemezsin. Kante, Guendouzi, İsmail, Bartu. Bartu eksik kalıyor diyemezsin. O organizasyonun bir parçasıysa onlar kadar değerli bir oyuncu haline getirmek zorundasın. Yani ya da şöyle yapmak zorundasın. Onların olmadığı organizasyonda
3: değer
4: Bartu da evet,
3: bir...
4: değer katacak organizasyona. Aynen. Fenerbahçe takımı orası ya. Ya. Öyle şey olur mu? Yeterli yetersiz üzerinden teknik direktör olarak sen onun kararını vereceksin. Seni arada Aziz Yıldırım değil mi? Seni arada evde oturuyorsun. Dedi ki İsmail oldu. Bir, kadroya müdahale edildiğini düşünüyorsan çünkü başkan zaten seçim öncesi bir mesaj verdi. Ben orada olacağım, her şeye müdahale edeceğim dedi değil mi? Seni aradığı gün senin bir kere şuna teknik direktör olarak karar vermen lazımdı. Başkanım teşekkür ederim. Siz çok fazla tesiste olacaksınız, kadroya müdahale edeceksiniz. Düşünceniz bu. Ben bu düşüncenin başarılı olacağına inanmıyorum. O yüzden ben bu organizasyonda olmayacağım demen lazım. Çünkü Talişka'yı istedin, Fred'i istedin. Senin istediğin iki oyuncu bugün bu
3: organizasyonda. Ama hoca bundan çok rahatsız değil gibi gözüküyor. Yani daha önce de sanki bu kadar mesela bir herhangi bir yabancı hoca kadar tesise müdahale edilmesinden...
4: Ama bunun bir faydası olmadığını o çok iyi biliyor.
3: Ya muhakkak biliyordur
4: ama... ama biri hani direnç gösterecek.
3: Hocası olmak daha önemli geliyor.
4: İşte olmaması lazım. Sen Fenerbahçe çok iyi teknik direktör olduğun için Fenerbahçe'nin hocası olmadın. Sen iyi bir Fenerbahçeli olduğun için, zamanını da orada geçirdiğin için Fenerbahçeli oldun. O yüzden çok
3: uyumlu
4: iyi
3: Fener... bir insan diye mi getiriyor?
4: Çok iyi Fenerbahçeliysen, bak çok iyi Fenerbahçeliysen o gün başarısız olacağını senin çok iyi biliyor olman lazım. Öyle bir tek kulübün başkanının her gün tesiste olduğu, teknik anlamda müdahale ettiği, planlamanın anlamında müdahale ettiği bir yapının başarılı olma şansı yok. Çünkü kulüp başkanları teknik anlamda, antrenman anlamında, planlama anlamında bilmezler. Bilmez. Kulüp başkanı senin ona, yani sana verdiği oyuncunun gelişimiyle alakalı durumla ilgilenir. Bir kulüp başkanıdır. Dersin ki sen ona, başkanım orta sahaya iki adam var. O tutar getirir. Sen onun yeterli veya da yetersiz olduğunu söylersin. Hangi oyuncu üzerinden planlama yapacaksan. Yani o gün ona itiraz etmeyip bugün, çünkü sonunda ne olacağını 3 aşağı 5 yukarı tahmin ettiğim için söyleyeyim. Yarın İsmail Kartal'la yollar ayrılsın. İşler kötü gitsin. İsmail Kartal onu istemedim, bunu istemedim. Bunlar böyle değildi. Benim rızam değildi diyecek. Bunu kime faydası var?
3: Kimse.
4: Kimseye faydası yok. Ben de diyorum ki bildiğin şeyi 3 aşağı 5 yukarı, öngördüğün şeyi en başında itiraz ederek söyleyecektin. 40 kişi takımı kampa göndermeyecektin. 40 kişi kampa giden takımın fiziksel olarak gelişme şansı yok. Kadro
3: çok
4: planlaması çok etkiler.
3: Bir yerde de mecbursun abi. Bir dünya eski yönetimler oyuncu getirmiş. Hani onları
4: o senin
3: da
4: sorunun değil işte. Orada başkana diyeceksin ki ben giderim, problem değil ama buradan sağlıklı bir yapı çıkmaz. Bu sizin geçmişteki idarecilerin sorunu. Benim sorunum değil diyeceksin. Ben antrenörüm. İtalyano aynısını yaptı. Aynısını Serdar Adalı'ya dedi ki bu kadar kalabalık kampa gitmem.
3: Bu arada evet, mesela oyuncuların birçoğunu fazladan izin verdi. Mesela zaten hani o oyuncuyu gözden çıkarmış. Git ne yapıyorsan yap dedi. Bir kısmı da İstanbul'da takıldı.
4: Sen şimdi düşün Burak. Bir teknik direktörsün. Sezona başlıyorsun. Kafanda Fred ve Talişka ile bir planlama var. Bir şey çalışıyorsun. Bir bakıyorsun gitti ikisi. Olur
3: ama
4: mu sence
3: o planlamayı
4: şey?
3: Yapmak İsmail Hoca açısından hata değil mi? Çok belli bir oyuncuların i̇şte, gideceği. Zaten sınır var
4: işte
3: yani.
4: Ben de diyorum ki o zaman itiraz edeceksin. Onları hiç oraya getirmeyeceksin. Yaptı çünkü planlama. Son ana kadar Talişka sağdaydı. Son ana kadar Fred sağdaydı. Ve hiçbir hazırlığı olmadı Fenerbahçe'nin. Bak hazırlığı dediği de İrfan Can'mış. O da ayrı bir konu. İrfan Can'ın fiziksel anlamda tükenmiş olduğunu bir teknik direktör olarak senin görmeme şansın yok.
3: Nasıl tükeniyor oyuncu mesela?
4: Abi şöyle tükeniyor.
3: Mesela İrfan Can 30 yaşında galiba değil mi? Yani 30 yaşında bir oyuncu nasıl fiziken tükenebilir?
4: İyi antren edilmezse, maç ritmini yakalamazsa, antrenmandaki temposunu en üst seviyeye çıkarmazsa tükenir.
3: Mesela geçen sene kadro dışı kaldığı ciddi bir bölüm
4: orayı
3: vardı.
4: Orayı geçirmemiş.
3: Oynamadı.
4: Kasımpaşa tarafını iyi geçiremedi. Gelmiş senle de iyi geçirememiş sezon başını.
3: Ya bir senesi boş olunca, hatta iki sene yani. Yani
4: bu kadar uzun süre oynamazsan normal oyun ritmini yakalama şansın yok. Ama onu senin görüyor olman lazımdı. Bu iş şöyle bir iş değil. Ben inanıyorum. Öyle olmuyor.
3: Ya sen bir ayda toparlayabilecek bir iş
4: sen
3: değil.
4: Sen inanıyorsun diyorsun. Da o iş inançla keşke olsa, biz de bir sürü şeye inanıyoruz söylüyoruz ama öyle olmuyor. O yüzden o gün itiraz edecektin sen. Çok seviyorum İrfan Can'ı ama İrfan Can'la planlama olmaz. Bütün okunması gereken yer teknik direktör davranışıdır. Çünkü Fenerbahçe'nin evet tabii ki idari anlamda eksikleri vardır ama bu gördüğün oyun bir teknik direktör dokunuşuyla çok daha güçlü hale gelir. Net çok daha güçlü hale gelir. Dibinde dünkü rakibin İtalyano, bu senin Beşiktaş dediğin kadro Fenerbahçe kadrosundan çok iyi bir kadro değil. Bir önceki teknik direktörün, bir önceki teknik direktörle sportif direktör, bak Serkan Reçber'le Sergen Yalçın Olaytan için ne dediler, Olaytan için lig bittiğinde? Biz Olaytan'ı alternatif diye aldık dediler. Teknik direktör ve sportif direktörün alternatif diye aldığı oyuncuyu bugün İtalya'dan gelen bir teknik direktör dünkü organizasyonun en önemli oyuncusu yapmış.
3: Bu arada bir yani, çok iyi bir noktaya geldin abi. Sergen Yalçın dün demiş ki Olaytan 1-2 seneye Şampiyonlar Ligi'nde ciddi bir takıma gider demiş.
4: Alternatif hani, diye aldınız
3: alternatif
4: ya
3: diye oraya. Ya dünkü oyunu görünce
4: ya öyle diyecekler çünkü.
3: Ben
4: yani
3: bu adamı böyle kullanamadım.
4: Bizde mahcup olma diye bir şey yoktur. Ben Sergen Yalçın'ın yerinde olsam ne yapardım biliyor musun? Hemen İtalyano'yu arardım. Bir yemek rica ederdim.
3: Ya,
4: baba ne yaptın?
3: Olur mu abi, İtalyano hoca değil
4: baba,
3: ya.
4: Baba sen ne yaptın derdim. Ben seninle tanışmam lazım derdim. Şahane İstanbul'da bir restoranda seninle oturmam lazım. Ya bu olmaz dediğim oyuncularla benim 3-4 transfer dönemi anca halledebilirim dediğim oyuncularla sen ne yaptın da 2 ayda şahane bir organizasyon ortaya çıkardın. Bak ben Olaytan'ı alternatif diye aldım. Sen Olaytan'ı ne duruma getirmişsin? Ben Emirhan'la bu iş olmaz dedim. Sen bu Emirhan'la çatır çatır oynuyorsun. Rıdvan'la asla dedim oynuyorsun. Çerni'yi nasıl oldu da bu organizasyonun bir parçası haline getirdin? Gel bana bunu anlat, çünkü benim de antrenör anlamında bayağı bir eksiğim varmış. Sen de bu anlamda benim gelişimime katkın olur demesi gerekir. Demez tabii, ben de seninle aynı fikirdeyim de. Çünkü ülkenin en büyük sorunu ne biliyor musun? Kimse kabul etmiyor. Bu İtalyano dediğin teknik direktör Alanya maçından sonra kırmızı kart diye ortalık yangın yerine çevrildiğinde, evet kırmızı kart ama onu bir tarafa bırakacağız, kendi analizimizi yapacağız dedik. Bak oturmuş analizini yapmış, geldi seni yendi. Sen ne yaptın Gençler Birliği maçından sonra? Ben ne yapayım arkadaş, ayağındaki topu rakibe verdiler, benim bir suçum yok dedin. Analizini yapmadın, eksik gördüğün bölgeler üzerine bir çalışma yapmadın. Bak bir tanesi çalışan teknik direktör, ikiniz de kaybettiniz. O bende bir hata var, öz eleştiri yapıyorum dedin. Sen dedin ki konunun benimle bir ilgisi yok. Konunun bak kimle alakası varmış? Sana bir tane İtalya'dan gelen teknik direktör bunu gösterdi yani.
3: Aynen ya, zaten Gençler Birliği ve Beşiktaş maçlarında yenilen gollerde hani stoperlerin birbiriyle olan uyumsuzluğu çok benzer aslında çok. Ama hani o konuya eğilmemiş hoca. Son sorum abi şu, Asensio'nun sakatlığı var. Beşiktaş derbisinde kadroya alınmadı. Şimdi belli ki bu sezonu Asensio böyle çok da sağlıklı geçiremeyecek gibi gözüküyor. Yani dönem dönem sakatlanacak, dönem dönem iyi performanslar göreceğiz. Asensio'nun yokluğunda Fenerbahçe idealde nasıl oynamalı? Hem Anadolu takımlarına karşı hem Avrupa'da. Kısaca onu da anlatırsan.
4: Ya Asensio zaten hiçbir zaman tam anlamıyla %100 hazır olmayacaktı. Geçtiğimiz sezonu da hatırlayalım. Ligde işini görüyordu ama Avrupa'da hiçbir maçta gol ve asist katkısı sağlayamadı. Baktığın zaman ligde
3: 9
4: işini
3: maç oynamış, evet. Sıfır. Çok varlık gösteremedi.
4: Niye? Çünkü işin iki yönlü oynama konusunda orada sorun yaşıyordu. Ama burada hallediyordu. Biz de ne diyorduk? Yap, oyuncunu iyi tanı. Bak bu oyuncu en iyi zamanda bile takım savunmasına katkı sağlamış. Ben aynı şeyi Greenwood için de söylemiştim burada en son yayında. Bak bu Greenwood beki takip etmiyor, onun üzerine bir inşa et. Konya maçında Greenwood'un karşısındaki bek gol attı. Dün Beşiktaş'ta. Rıdvan gol attı. Bunu teknik direktör olarak sen göreceksin. Aynı şey Asensio için de geçerliydi. Sen tuttun sezon başı oyuncuyla inatlaştın. Hiç gerek yoktu ona. Ondan sonra bir sakatlık yaşadı oyuncu. Sonra o pozisyonda bir oyuncun yoktu. Talişka da gitti. Sen illa ben bir şeyi oraya, birini oraya koyacağım dedim. Bence kendince biraz da o konuda bir inatlaştın. Derdin aslında şuydu. Ben öyle olduğunu düşünüyorum teknik direktörün. Hazır bir Beşiktaş maçı yakaladım. Samsun'a karşı da kazanmışım. İrfan'la ilgili de büyük bir kalabalık olmaz diyor. Ben olmaz denilen şey, yani ben şeyi var ya hocada, ben yaptım hadisesi. Bak sizin olmaz dediğiniz
3: İrfan'a dokundum.
4: İrfan'ı, evet ben dokunacağım dedi. Ama bak koca organizasyonu darmadağın etti. Şimdi senin artık Asensio ile ilgili planlama yaparken ben İsmail Kartal'la işinin bir hayli zor olduğunu düşünüyorum. Bir kere oyuncuyla teknik direktör arasındaki o bağ koptu
3: mu diyorsun?
4: Koptu, %100 koptu. Koptu yani. Çünkü sen oyuncuyla bir konuda inatlaştın yani. Hazırsın, hazır değilsin. Üzerine oyuncu bir sorun yaşadı. Sakatlık sorunu yaşadı. Oyuncu da senin üzerinden okuyacak onu. Diyecek ki ben hazırdım. Bir problem yoktu. Sen beni oynama ritmi konusunda geride bıraktın. Oyun ritmimi bozdun. Ben bir önceki sene oynama ritmiyle bunu yakalamıştım. Gibi bir sürü şey ortaya çıkacak. Yani Fenerbahçe'nin aslında oyuncu tercih ederken ya da planlama yaparken işte en çok dikkat etmesi gereken hadiseler oydu. Oyuncu elindeki oyuncuya göre oyun planlarsın. Önde baskı diye bir oyun vardır. Herkesin talep ettiği ama her oyuncuyla oynayamazsın. Ama sen tuttun sezon başı dedin ki ben İsmail Kartal'ım önde bastım. Bastıramazsın. Elindeki oyuncuyla doğru orantılıdır. Dzeko, Tadiç'le oynadığın oyunlarda Şivanski ile yaptın çünkü eldeki oyuncular ona uygundu ve oyun güçlüydü. Güçlü oyunun varsa oyuncunun varlığı da değerli hale gelir. Bugün Gendouzi'nin, Kante'nin, Ake'nin neredeyse tamamının düşmesinin temel sebebi o. Oyun yok ortada. Sen olmayan bir oyunda oyuncu performansı arıyorsun. Ama oyunun da aşağı çeken bir sürü nedenler var. Oyun planın var. Sen bunu teknik direktör olarak analiz etmek zorundaydın. Ama sen hiçbir şey yapmadın. Çünkü sen o ara MHK'yle meşguldün. Kuralla meşguldün. Başka işlerle meşguldün. Hiç üzerine vazife olmayan şeylerle meşguldün. Sana ne yabancı kuralından? Sana ne? Sana ne MHK'nin verdiği vermediği penaltılarla? Sen işin teknik tarafıyla ilgilensene. Fiziksel olarak oyuncuları hazır hale getirsene. MHK'nin ya da FFF'nin yabancı kuralı ya da MHK'nin vermediği penaltı kadar değerlidir senin 4 tane oyuncu sakatlık konusunda eksik bırakman. Aynı durumdur. Bir farkı yok.
3: Bir de değiştirebileceğin konu o ya. Sen oraya odaklanman
4: lazım. İşte senin konunu. Sen bırak, dışarıda kıyamet kopsa beni ilgilendirmez. Bak İtalyano dışarı gitmiş. Yani hakemin dün vermediği penaltı diye itiraz ettiğin konu ne kadar problemliyse İrfan konusunda yanılman o kadar problemli. MHK'nin yabancı konusunda seni zor durumda bıraktığı, bırakıyor beni dediğin hadise neyse, senin sezon başı 4 tane oyuncuyu sakatlaman da aynı hadise. Bugün Osterwolde'yi Fenerbahçe satamadı değil mi? Niye satamadı Fenerbahçe?
3: Adele sakatla geçirdiği
4: için. Kimin yaptığı antrenmanla sakatlandı?
3: İsmail Hoca'nın.
4: Bugün Osterwolde organizasyonu rotasyonun içinde mi döndü sana değil mi? Burada senin sorumluluğun yok mu?
3: Ocağa kadar oynayamayacak. Ya
4: burada yani. Senin sorumluluğun yok mu teknik direktör olarak?
3: Ne diyeceksin? Asensio konusunda da var. Tabii.
4: Hepsi için geçerli. Bir takımda sezon başı bu kadar kas sakatlığı varsa, bu kadar performans aşağı giden oyuncuları varsa, bu kadar bir takım oyunun bütününde problem yaşıyorsa, MHK'nin yaptığı ya da federasyonun yaptığı kararlar o anlamda ne kadar eksikse sen de teknik direktör olarak o kadar eksiksin. Birinin birinden hiçbir fark yok. Şey diyemezsin. O benim sorunumu hallederim diyemezsin. MHK'de döner der ki o benim sorunumu halleder. Federasyon doğru, der ki o benim sorun olmaz. Sen önce kendi işini halledeceksin. Sen kendi işini hallet. Oyun bir çıksın ortaya. Sonra biz oturalım bak güçlü bir oyun izleyelim. Şey yapamazsın bak. Asensio yapamazsın. Muric yapamazsın. Lukaku yapamazsın. Oğuz yapamazsın. Greenwood yapamazsın. Biz de oturalım diyelim ki ya şahane bir oyun vardı. Bu saydığım isimler yapamadı. Fenerbahçe Talişka'yı aradı diyelim. Fenerbahçe'nin Talişka'yı arayacak bir oyunu yok ki. O zaman teknik direktör olarak senin varlığın daha değerli hale gelir. Ama şikayetle bir adım ileri gidemezsin. Yapmışlar bundan önce senin gibi defalarca bu hakemden, federasyondan, eksikten şikayet eden bir sürü teknik direktör gelmiş geçmiş ve Fenerbahçe bunların hiçbirinden fayda görmemiş yani.
3: Abi ağzına sağlık.
4: Teşekkür ederim.
3: Haftaya görüşürüz.
4: Görüşmek üzere.
2: Kim ne dedi?
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Kim ne dedi?
5: Naci hoş geldin.
6: Hoş bulduk Aydın. Selamlar, iyi haftalar.
5: Herkese iyi haftalar. Temel gündem maddesi Osimhen. Osimhen kaç hafta olmayacak?
6: Victor Osimhen bir kere Sporting Lisbon deplasmanında forma giymeyecek. Devamında da ligde Kocaelispor'la oynanacak olan karşılaşmada da takımını yalnız bırakacak. Burada Trabzonspor ile oynanacak deplasmandaki mücadelede takımın çizeceği performans, alacağı sonuçlar, ortaya koyacağı oyun gücü de biraz bence Osimhen'in durumunu netleştirecek. Okan Hoca da Sağlık Kurulu da duruma göre Trabzonspor maçıyla alakalı bir değerlendirme yapacak ama işte Sporting ve Kocaeli karşılaşmalarında Galatasaray'ın sergileyeceği performansa göre Galatasaray orada Osimhen'le alakalı bir karar alabilir. Trabzon maçında oynama ihtimali var. Bunun altını özellikle çizeyim ama çıkar Galatasaray Sporting maçında Osimhen sizde iyi bir futbol ortaya koyar. Puan ya da puanlarla döner. Kocaeli maçında hakeza kendi sahasında kazanır. İşte o zaman Trabzon deplasmanında risk almayıp milli takım arasından sonra rahat rahat kullanmayı tercih edecektir Okan Buruk. Çünkü Osimhen konusundaki içeride konuşulan risk teşkil eden noktalardan bir tanesi şu. Osimhen sahadayken kontrol edemeyeceğiniz bir güç. Yani maksimumunu sahada veren bir oyuncu. 1-0 iken de, 2-0 iken de, 3-0 iken de. Yani Osimhen'e kalkıp aman sakatlık olan bölgeni kolla, çok fazla sprint atma, çok fazla pres uygulama diyemiyorsunuz. Durmuyor. Osimhen sahadaysa maksimumunu zorlar.
5: Seni desteklemek için bir şey söyleyeyim. Maçı izlerken muhakkak fark etmişsindir. Osimhen oyundan çıkmadan bir 3-4 dakika önce zaten kasını tuttu. Hatta orada maçı izleyen bir arkadaşım ekrana gelmedi. Çıkmadan 3-4 dakika önce tutunca Okan Buruk'un yanına gidiyor. Ekrana gelmediğini tekrar altını çizim. Orada bir konuşuyorlar. Sonra devam etti. Bir şuttan sonra oyundan çıkmak durumunda kaldı.
6: Şöyle destekleyeyim Aydın. Gabriel Sara'nın son dakika uzatmalarda attığı frikik golünden sonra, galibiyeti getiren golden sonra Osimhen kulübeden çıkıyor. Sakat haliyle depar atıyor. Öyle sevince mi? Katılıyor. Hı. Yani kendini kaybediyor. Kazanma adına, galibiyet adına açıkçası hep maksimumunu zorlayan bir oyuncu. Şuradan örnek biçmek lazım. Yani sahada Osimhen'i kontrol edemezsin. Geçen sezon Liverpool'da oynanan Şampiyonlar Ligi mücadelesinde adam 45 dakika neredeyse uzatmalarla birlikte kırık kolla oynadı sahada. Acı falan filan tanımıyor sahadaysa. O yüzden burada hiç risk almadan Osimhen'i sahaya atmak Galatasaray'ın önceliği. Fakat tabii ki işte Sporting ve Kocaeli maçlarında ters bir durumda işte o zaman yeniden değerlendirir ama Osimhen'in Trabzon deplasmanında oynama ihtimali bulunuyor. Yani kalkıp ben Osimhen için bir ay yok ifadesini kullanmam. Singo için kullandım mesela. Singo'yu riske atmayacak Galatasaray'a.
5: Oraya geleceğim. Burada tabii bir de bir milli takım arası var ama herhalde Galatasaray şu ara milli takıma gitmesini istemez Osimhen'in.
6: Ya tabii ki istemez fakat Osimhen de o milli duygular çok üst seviye. Davet gelirse başka oyuncular gibi hani sakatlığım var vesaire ben gelemeyeceğim gibi bir durumu açıkçası çok fazla kabul edeceğini düşünmüyorum. Kaldı ki geçen sezon falan bu konular çok fazla sendrom yaratmıştı Osimhen'de. Hatırlayalım ligin yine başlangıcı bir sakatlık yaşamıştı. Frankfurt deplasmanı Galatasaray özel uçakla alıp gelmişti milli takım kampından. Daha sonra oynar mı oynamaz mı falan Şampiyonlar Ligi için milli takım bıraktı dedikleri psikolojisi bozulmuştu Victor Osimhen'in ve nitekim de belki o maçta oynayabilirdi Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında yok.
5: Aidiyeti yüksek adam. Niye Osimhen'i bu kadar konuşuyoruz? Çünkü çok belirleyici oyuncu. Yani Galatasaray'ın oyununu bence çok belirleyen adam. Evet. Yani Osimhen'le başka, Osimhen'siz başka. Osimhen çıktıktan sonra da mesela bu bir sorun değil mi aynı zamanda Galatasaray'da? Çünkü Osimhen çıktıktan sonra Galatasaray'ın oyununda bir gerileme oldu.
6: Ya ligin en büyüğü. Bu tartışmasız bence Osimhen. Gerçekten de Galatasaray'ı çok üstün kılan, kontrolsüz bir güçte diyebilirim aslında sahada. Fakat Başakşehir maçında katılıyorum, yani oyunu ikiye ayırmak lazım ama bir de pozitif ekleme yapacağım. Osimhen çıktıktan sonraki Galatasaray, bir de Rafael Leao girdikten sonraki Galatasaray. Yani Osimhen çıkana kadar da Galatasaray aslında çok fazla gol fırsatı buldu ki zaten Osimhen Başakşehir maçının ilk yarısında Icardi golü attı. Ceza sahası dışından tam bir Icardi vuruşuyla skoru yaptı gerçekten.
5: Ayak içiyle.
6: Osimhen ayak içiyle müthiş bir vuruş. Ama Leao girdikten sonra gerçekten de sadece iki antrenmanla, bu arada Rafael Leao Başakşehir maçına çıktı. Yani sadece iki idmanla birlikte ligi kırabilecek düzeyde bir yıldız olduğunu açık bir şekilde ortaya koydu. Zaten geçtiğimiz hafta da anlatıyordum, yani antrenmanlarda çok fark yarattığını hep dile getiriyorlardı tesislerde. Leao da bence yüksek perdeden giriş yaptı ve Galatasaraylıyı heyecanlandıran ve belki de her ne kadar transfer dönemini Galatasaray yönetimi, Galatasaray taraftarı ve camiası biraz böyle stresi geçirmiş olsa da sanki şampiyonluk yarışını belirleyecek olan transferin yine Galatasaray'dan çıkma ihtimali var gibi geliyor.
5: Oraya ayrıca konuşacağım ama Leao konusunda özellikle şunu dilersen biraz konuşalım Naci. Yani hem olumlu hem de olumsuz yorum için çok erken davranmamakla birlikte, en azından bu tedbirli olmakla birlikte önce şunu söyleyeyim. Biz seninle bunu çok konuştuk. Yani Fenerbahçe Leao meselesinde konuştuk. Ben anlattım yayınlar. Sen Galatasaray meselesini anlattın ve şuna hep vurgu yaptın. Yani Galatasaray bekleyecek. Ağustos'un sonu, yani transferin sonunda bitirebilirse Leao'yu bitirecek. Kiralık formülü Galatasaray bunu esas olarak gündeme aldı ve sonrasında anladığım kadarıyla Naci, orayı biraz seninle konuşamadık. Geçen hafta da birlikte değildik. Aslında bu Leao meselesini biraz o yönüyle konuşalım. Galatasaray'ın hedefiydi bu oyuncu ama Dursun Özbek çok bekletti. Sonra artık hani olan oldu. Bizim bu hamleyi yapmak zorunluluğumuz var deyip Galatasaray bu parayı verdi. Satın mı aldı?
6: Bir gerçek var. Rafael Leao'yu Galatasaray 1 ya da 1,5 ay önce getirmiş olsaydı şu koparılan fırtınanın ya da haklı olan bu tepkinin bence birçoğu yaşanmayacaktı. Çünkü Leao çok üst düzey bir yıldız ve Galatasaray'da aslında sansasyonel bir hamleyle kadrosunu güçlendirdiğini taraftarına ve camiasına göstermiş olacaktı. Zamanlama ve timing açısından da ben Leao hamlesinin geciktiğini ve yanlış zamanda olduğunu düşünüyorum. Ve 1-1,5 ayda seninle çalışma fırsatı bulup direkt sezona Leao ile başlamış bir Galatasaray izleyecektik.
5: Okan Buruk'la toplantıda hazır gelmediğini

0: Ve bu yüzden de ama iki antrenmanla çıkmış olsa da Başakşehir maçında geleceğe dair umut verdi. Ya Leao konusu evet, yani başlangıçta Barış Alper'in ayrılık senaryosu gündeme gelince bonservisli noktasına döndü. Fakat daha sonra Okan Hoca'nın oyun kurucu bir kanat istemesi üzerine ve aynı zamanda da Leao'nun santrafor bölgesinde de oynayabilmesi, işte hocanın oraya Barış Alper Yılmaz'la destek vereceğini ifade etmesi, 9 numara pozisyonunu Osimhen'in arkasına ve bir anlamda oyuncu çeşitliliğinin kanat noktasında çok üst düzey olmasının Galatasaray'a artık atacağını söyledi ki Okan Hoca gerçekten de kanat oyuncusu transfer etmeyi, kanat oyuncusunun üst düzey noktada olmasını çok seven bir teknik adam. Bu yüzden Leao'da karar kılındı. Ama hatırlayalım, işte Başkan Dursun Özbey'e o süreçte, Temmuz, Ağustos başı süreçlerinde hep ne diyorlardı? İşte Batroko o para verir, Sayın Başkan Leao'ya o parayı vermez diyorlardı.
1: Doğru.
0: Etrafında bu şekilde telkin eden çok insan vardı. Bu
1: Doğru.
0: düşünceye ve zihniyetteki birçok insan vardı. Ama son tahlilde Galatasaray 1-1,5 ay önce anlaştı. Leao'yu kadrosuna kattı. İyi ki de katmış bence. Bana göre herkes aylarca Greenwood'u konuştu ama Leao sadece 20 dakika, yarım saatlik performansıyla bence Süper Lig için çok üst düzey bir oyuncu olduğunu ortaya koydu.
1: Şuradan da bir bakmak gerekir diye düşünüyorum. Şimdi Galatasaray Osimhen'in arkasına Deniz'i aldı. Ama burada bence esas hani gönülleri bence Galatasaray açısından bakıldığında rahatlatan mesele bence şu. Osimhen'e bir şey olursa Leao burada sorun çözen birinci adam. Leao kafası bence oluştu. Burada da özellikle bu konuyu buraya taşımak istedim. Şu açıdan kabul edelim ki Sané, Barış Alper, Yunus'un olduğu bir Galatasaray'da ya Galatasaray bu adamı alarak aslında gereksiz bir iş yapmıyor mu diye tartıştığımız günleri hatırlıyorum. Ama o beklentileri karşılarsa o 20 dakikalık bölüm onunla ilgili fikirleri olağanüstü değiştirdiğini düşünüyorum ben.
0: Ya kesinlikle zaten Leao mental açıdan
1: Yani özür dilerim. Sen
0: çok...
1: şunu diyor musun? Hani Osimhen yoksa evet şimdi değil ama hani Leao var noktasına doğru mu gidiyor Galatasaray?
0: Kesinlikle. Hatta Osimhen'le Leao bambaşka bir hikaye yazabilir. Mesela Rafael Leao'nun gelmeden evvel Galatasaray YouTube kanalındaki röportajını izledim. Ben bu sezon Osimhen'e 100 asist yapmak istiyorum diyor. Yani çok Osimhen'le olan uyumu üst düzey noktaya gidebilir Leao'nun. Büyük hedefleri ve büyük düşünceleri var ki hani o Florya'nın suyu dediğimiz bir ifade vardı. Florya'nın suyu şimdi Kemerburgaz'ın suyuna döndü. O su Leao'ya iyi gelirse gerçekten de çok farklı işler yapabilir ki zaman zaman böyle kariyerinde düşüşler yaşayan ya da bir yere adapte, bir yere tutkuyla bağlama konusunda sıkıntı yaşayan yıldızlara Galatasaray hep iyi geldi. İşte Icardi'si problem yaşayıp geldi.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Reklam.

0: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Reklam bitti.
3: Emre Televile uyandırma servisi başlıyor.
4: Gol pozisyonu, vurana, gol! Allah'ım Brezilya mı? Allah'ım da sıkacak, Allah'ım da sıkacak. 7.32.44, bir Allah, bir top, bir kare, top dışarı. Önce kaleye, sonra direğe. Nasıl kaçar? Alex, Alex, Alex, Alex, Alex, Alex, Alex. 100 kere Alex, 1000 kere Alex. Golün ismi Alex. Emre gol olsun. Oldu, oldu, oldu, oldu, oldu, oldu. Oldu, gol oldu. 2-1 oldu. Ceza sahası, gol pozisyonu, vuruş, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
1: Emre Tilevli uyandırma servisi başlıyor.

0: Efendim günaydın. Herkese merhabalar. Yepyeni bir günün sabahında yine sizlerle birlikteyiz. Tarihler 8 Eylül'ü gösteriyor. Saatler 7.03'te ve her zaman olduğu gibi, her salı olduğu gibi ilk konuğumuz Profesör Doktor Yavuz Fırıncıoğlu hocam. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın, hoş bulduk.
0: Şeker hastalığı dahiliye konusunda Türkiye'nin çok yetkin ve etkin isimlerinden biri ve bu çok özel isimle sporu, futbolu, çünkü geçmişinde futbol var, eski bir futbolcu konuşuyoruz ve derbiyle başlayalım istiyorum ben. Neden derbi? Çünkü derbinin yansıması Perşembe günü Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin oynayacağı Roma maçına nasıl bir etki yapar?
1: Evet, aslında derbi. İlk soruda geçen hafta sormuştunuz nasıl olur diye. Derbiler belli olmaz demiştim kimin yeneceği. Beşiktaş normalde kadro kalitesi açısından Fenerbahçe'den daha aşağıda gibi görünüyordu. Ama motivasyon ve o günkü futbolcu psikolojisi bazı şeyleri yenebiliyor. Tabii ki bazı dokunuşlar da teknik direktörler yapabiliyor. O nedenle Beşiktaş bu stresi başarıyla atlattı. Fenerbahçe'ye gelince Fenerbahçe artık bu maçı unutması lazım. Önündeki Avrupa Kupası maçına bakması lazım. Çünkü İtalyanya'ya bir gün dediler ki Alanya maçında işte yenildiniz, kırmızı kart vardı falan, ya bunları geçelim dedi. Biz bir dahaki önümüzdeki maça bakalım dedi, ona hazırlanacak. Nerede hatalar yaptık onu değerlendireceğiz. Taktiksel planlarımızı yapacağız. İşte teknik direktör böyle olması lazım. Çünkü İsmail Kartal da herhalde böyle düşünüyordur. Artık Beşiktaş maçı geçti. Ben yeni bir plan yapmam lazım. Artık Avrupa maçına hazırlanmam lazım. Onun için de çocukları motive edecek. Şunları şunları veyahut da videoları izledik. Şu oyuncu böyle oynuyor, bu oyuncu böyle oynuyor. Buna göre bir taktik çıkarması lazım. Fenerbahçe'nin bu maçı unutup orada çok değerli bir galibiyet almasını bekliyoruz.
0: Sevgili Profesör Doktor Yavuz Fırıncıoğlu ile birlikteyiz. Hocam, özellikle son dönemde istikrarsız bir Anadolu takımı hüviyetleri var. Yani mesela Göztepe evinde dün 4-2 yenildi. Rize müthiş gidiyor ama sonra geliyor işte 1-0 mağlup oluyor. Bunu neye bağlıyorsunuz? Anadolu takımları neden bu kadar istikrarsız?
1: Aslında Göztepe'de, Samsun'da biliyorsunuz birkaç yıldır çok iyi oynuyordu. Herhalde bazı futbolcularını sattı. O futbolcuların satmasıyla yerini dolduramadı. Veyahut da idmanlarda çok geç başladılar. Ben her zaman söylüyorum, Türkiye'de yeni sezona hazırlık çok geç başlanıyor. O sezon biter bitmez en fazla bir hafta, bilemediniz 15 gün ara verilip hemen idmanlara başlanması lazım ve o zamana kadar da yeni transferler planlanıp yapılmış olması lazım. Yani 15 gün içerisinde siz önceden transferlerinizi planlayacaksınız. Satılanlar zaten gideceği belli. Onların yerine kimi alacağınız belli olacak ve bu 15 gün içinde bitireceksiniz olayı. 2-3 ay bu çocuklar beraberce çalışması lazım. Bizde en büyük mağlubiyetleri biliyorsunuz ilk eleme turlarında oluyor. Çünkü hem transferler yetişmemiş oluyor, hem takım toparlanmamış oluyor, hem göbekliler göbeğini eritmemiş oluyor. O nedenle de ben ilk maçlarından her zaman, hangi takım olursa olsun, Türk takımı, Avrupa ile yapılan ilk maçlardan her zaman korkmuşumdur. Türk futbolcusu 3 hafta 4 hafta sonra kendine geliyor. O nedenle transfer politikaları yanlış. Muhtemelen Göztepe ve Samsun'u böyle analiz edersek onlarda da bazı problemler bu şekilde olmuş olabilir. Başka problemler yoksa, kulüp içi problemleri yoksa, ödeme problemleri yoksa, dediğine şahsi veya o kulübe has bazı problemler değilse, makro düzeyde baktığımızda, genel olarak düşündüğümüzde Türk futbolunda ve Türk futbolcusunda böyle bir problem yaşıyoruz. Türk kulüplerinde böyle bir problem yaşıyoruz. Bence tatilleri çok uzatıyorlar. Futbolcular bu tatillerde kendilerine bakmıyor. Aslında futbolcular tatil bile verilse, tatile bile çıksa, o tatilde idmanlarını bırakmamaları lazım. Hazır olarak dönmeleri lazım. Böyle bir problem yaşıyor olabilir. Ama bir de başka fiziksel veya maddi veya manevi

0: problemler o kulüpte varsa onlar değil de problem olabilir.
1: Sevgili Profesör Doktor Yavuz Fırıncıoğlu hocamla birlikteyiz. Zamanı onunla paylaşıyoruz. Saat 7.20'ye kadar beraberiz. Galatasaray için iki sakatlık nasıl etki yapar? Osimhen ve Lemina şimdi Sporting deplasmanında da olmayacaklar.
0: Çok etki eder. Ben her zaman söyledim bu Osimhen için. Osimhen'in muhakkak yediği olması lazım. Belki herkes söylüyordur. Tabii ben takip edemiyorum. Ama Osimhen gibi bir futbolcu Galatasaray'da olmayınca Galatasaray'ın üçte biri gidiyor. Yerine yenisini monte etmekte çok zor oluyor. Biliyorsunuz Icardi yerine monte edilemedi ve küstü. O da bir ayrılık yaşandı. Belki çok para da vardı işin içinde. Ama Osimhen'in sakatlığını her zaman düşünmek lazım ve yerine oynayabilecek oyuncular koymak lazım. Osimhen olmadan Galatasaray'da gol atacak kim var diye düşündüğünüzde aklınıza Osimhen gibi birisi gelmiyor. Herkes gol atabilir diyeceksiniz, eyvallah, ama Osimhen gibi bir golcü aklımıza gelmiyor. Onun için Osimhen'in sakatlanması kötü oldu. İnşallah yerine birisini monte edebilirler. İnşallah yeni birisi parlar. Yani hiç ummadığınız birisini koyarsınız ve Osimhen gibi golcü hale gelebilir. Ama bunlarda tabii zaman yok. Şu anda bir Avrupa sınavına çıkıyorsunuz ve en büyük silahınız hasta, sakat. Ona pas atan silahınız sakat. Dolayısıyla sürpriz oyuncularla çıkacaksınız. Yani Okan Buruk'un işi biraz zor. Allah yardımcısı olsun diyelim. İnşallah kazanırlar.
1: Beşiktaş için Yavuz Fırıncıoğlu hocam nasıl bir değerlendirme yapar?
0: Vallahi Beşiktaş'ı ben çok iyi görüyorum. Geleceğini de daha iyi görüyorum. Tabii eksikleri var. Beşiktaş'ın da eksikleri var. Özellikle Türk futbolcuları kazanması lazım İtalyano'nun. Golcü futbolcu sayısını artırması lazım. Aynı sorun Beşiktaş'ta da var. Şimdi Vlahovic gelerek büyük bir sorunu halletti ama Allah korusun Vlahovic sakat olursa Beşiktaş ne yapacak? Alttan muhakkak futbolcuları orayı monte etmesi lazım. Ama herhalde İtalyano bunları düşünüyordur. Beşiktaş giderek daha iyi olacak diye düşünüyorum ama bakın bir Alanya yenilgisi oldu değil mi Beşiktaş'ta? Hiç kimse çıkıp da teknik direktör istifa diye bağırmadı veya yönetim istifa diye bağırmadı. Aslında ben diğer büyük kulüplerden de bunu bekliyorum. Bakın Fenerbahçe'de bir yenilgi oluyor, hemen İsmail Kartal gitsin, İsmail Kartal yetersiz, İsmail Kartal şöyle, İsmail Kartal böyle. Yani kişiler önemli değil benim için, yani kişi adları önemli değil, bu Ahmet olur, Mehmet olur, yabancı olur veya yerli olur. Ama madem ki o teknik direktöre güvendin, getirdin, ona zaman vermen lazım. Ben en az iki sezon diyorum. Ha tabii bazen şahsi problemler olabilir, şahsi düşünce ayrılıkları olabilir. Onların dışında bir teknik direktörün başarıya ulaşması için bir sezon atlatıp ikinci sezonda başarı beklemek lazım. Yani İsmail Kartal'a veya herhangi bir teknik direktöre başarısız demek için en az iki sezonun geçmesi lazım. Tabii bu kadar sabredecek kimsenin vakti yok. Ama doğrusu da bu. Çünkü hiç kimsenin elinde, bakın Mourinho'yu getirdi Fenerbahçe, hiçbir şey yapamadı. Yapamaz. Mourinho ancak 3. sezonda etki ederdi. Niye? Çünkü Türk futbolunu daha tanımıyordu. Mourinho ancak oyuncuları tanımıyordu. Mourinho'nun oynatmadığı adamlar şu an çatır çatır oynuyor. Mourinho'nun oynattığı adamlar yedekte bekliyor olabilir. Çünkü futbolcuyu tanıması lazım. Beşiktaş bu açıdan Italiano daha tabii Mourinho'ya göre bize daha yakın. Daha bizim gibi düşünüyor. Öyle görünüyor. Ve iyi analiz ediyor. Bakın bırakın sarı kartı, kırmızı kartı falan diyor adam. Ben yeni bir plan kurmam lazım. Yapıcı olmak lazım. Yani geçmişi eleştirmek, hakemi eleştirmek yerine biz de son dönemde tabii hakemler yanlış karar veriyor olabilir, yanlış yapıyor olabilir, iyi yetişmem. Bunları geçiyorum. Ama biz de teknik direktör, futbolcu, yönetim kadroları hakemi oynamayı artık bırakmaları lazım. Kendi futboluna bakması lazım. Bir yönetici çıkıyor, evet diyor, biz çok kötü oynadık diyor, haklı, çok kötü oynadık, tespiti güzel, ama hakem de şöyle şöyle yap, bırakın hakemin şöyle şöyle yapmasın, onları başka kişiler konuşsun, siz takımınızı mükemmel yapın. Biz futbol oynadığımız dönemde hakemden şikayet ettiğimizde teknik direktörümüz bunu şöyle söylerdi bize: siz gol attığınızda hakem mi iptal etti derdi. Yani bize hakimle konuşmayı hep yasakladı. Hocam

0: Penaltı vermedi hocam, düştüm. Tamam, görmedi diyelim. Yeniden atın o zaman. Yani kaliteli bir takım hakemle konuşmayı bırakır. Real Madrid gelse burada bizim takımlarımıza 5 çekse, ya hakem yüzünden mi çekti diyeceğiz. Ya bizim gücümüz yetmediği için çekiyor diyeceğiz. Onun için de bence artık hakemle oynatmayı bırakmalı. Zaten eski yanlış yapan hakemler şu anda, eski hakemler yanlış yapmıyor muydu? Yapıyordu. Şu anda televizyonlarda eleştiri yapanlar da bu hakemler. Bu hakemleri beğenmeyenler de bu hakemler. Halbuki kendilerinde çok büyük hataları vardı. Onun için bence tamam, hakem camiasında bir problem varsa çözelim. Onları daha kaliteli hale getirelim. Bunu federasyon da farkındadır bence, veyahut da ilgili kurumlar farkındadır. Bunlara gerekli cevaplar da verilecektir. Ama ben teknik direktör olarak takımı mükemmel yapmaya çalışmam lazım. Yönetim kadrosu takımını mükemmel oynatmaya çalışması ve transfer yapmaya çalışması lazım. Altyapılarına önem verip buralardan çocuklar yetiştirmesi lazım. Sen ona bak. Yani ben şimdi gazeteci olsam teknik direktör ve yönetime şu soruyu sorarım. Aslında yönetime, aşağıdan kaç tane futbolcu yetiştirdiniz? Yani güzel sorular sormak lazım. Yoksa kimi transfer ediyorsunuz? Kaç milyon verdi? Ya bunlar herkes soruyor. Bunlar değil. Yapıcı sorular sorup altyapıyı güçlendirip siz bu altyapı için ne yaptınız? Bunları ele almak lazım. Yani kökten çözüme gitmek lazım. Ama taraftar sabırsız diye üst tarafa bir an önce transferler yapıp bak bu sene nasıl şampiyon olduğu kulübe hiçbir faydası olmayacak maalesef sevgili hocam.
1: Efendim Profesör Doktor Yavuz Fırıncıoğlu hocamla birlikteyiz. Hakemleri çok konuşuyoruz hocam. Bu konudaki fikriniz nedir?
0: Yani işte hakemlerin hataları olabilir. Bence VAR bunun için var zaten. Ne dediler? Yabancı VAR hakemi getirelim dediler. Yabancı VAR hakemi geldi. Bu sefer dediler ki yabancı VAR hakemleri kaliteli VAR hakemleri değil. Kalitesiz VAR hakemleri geliyor. Yani bizde eleştiri bitmez sevgili Emre'ciğim. Yani ne yaparsan yap bizde eleştiri bitmez. Eleştiri ancak yapıcı olursa faydası olur. Yoksa hiçbir şey istemez ülkeye girersek hiçbir fayda bulamayız. O kadroları veyahut da o camiayı düzeltemeyiz. Şimdi biz madem ki hakemlerde bir hata görüyoruz, her zaman söyledim. Yanlışlar olabilir. Hakemler yanlış yapıyor olabilir. Ama bunları dedikodu bazında şu hakemi istemiyoruz, bu hakem bize şöyle yaptı, bu hakem öyle değil. Bu hakemlik camiasını sıfırdan ele alıp yanlışlarımız nerede onları tespit edip, tabii bunlar da yapacak kişi yetkili kişiler, tespit edip yanlışları düzeltmeleri lazım ve 3 yıl sonra 5 yıl sonra mesela deniyor ki ben görüyorum 1 yıl sonra hakemlerimiz düzelsin işte ondan sonra biz maçları devam edelim. Bir yılda düzelmez ki hakem camiası eğer bir problem varsa. Bunu ta minik takımdaki yönetimlerde yönetici hakemlerden tutun. İşte genç takım sonra A takım böyle geliyor bu hakemler. Demek ki baştan bir sorun var. Ta minik takım hakemlerini eğitmeye başlamak lazım. Onun için de 5-10 yılımızı alır bu. Acil programlar yapılırsa en az 3 yılda cevap alabiliriz. Yani biz oturup da hakemleri bir 6 ayda eğitip bakın artık mükemmel oldu deme şansımız yok. Baştan itibaren eğitmemiz lazım. Demek ki bir yerde bir yanlışlık var. Bir de hakem camiasına da güvenmemiz lazım artık. Yani güvenmezsek onlar da kendine güvenemez, yanlışlar artar. Yalnız benim tabii kendi fikrim UEFA veyahut da FIFA ne yapıyor bilmiyorum ama bence VAR yanlış olan her şeye müdahale etmesi lazım. Yani sadece gollük pozisyonlar, offside'lar veyahut da herhangi bir işte hakemleri serbest bırakalım. Hakemler oyunun düzenine kendileri karar versin. Ne kadar hakemi kendi haline bırakırsak oyun o kadar akıcı olur diye düşünüyorlar. Ama bence bir yerde yanlış varsa orada VAR'ın müdahale etmesi lazım. Mesela adam vurdu topa, öndeki oyuncuya çarptı, rakip oyuncuya ve dışarı çıktı. Hakem de yanlışlıkla out verdi. Ya buna VAR'ın kulağına fısıldaması lazım. Evet bu çarptı, bu corner diye. Veyahut da eline çarptı, hakem görmedi. Söylemesi lazım. Veya ayağına bastı, hakem görmedi. Söylemesi lazım. Bunları ancak önemli pozisyonlarda söylüyor. Yani ufak ufak fısıldarsa hakemler de yanlış yapmaz. İlla VAR'a gidip bir bakayım demez. Kulağına fısıldar. Der ki zaten kulaklıkları kulağında. Şu anda sen out veriyorsun ama bu korner der, işi bitirir. Taça çıktı der veya gol çizgisini geçti der. İlla hakem durun bir inceleteyim. Tamam, o inceleteyim, durun, olur, onlar olur. Ama ben ufak hataları da kulaklarına fısıldanmasından yanayım. Böylelikle kimsenin itirazı olmaz. Böylelikle kimsenin itirazı olmaz. Mümkün olduğu kadar aza düşürülür hatalar diye düşünüyorum. Tabii futbol adamları belki de benden daha iyi düşünüyordur. Benim düşüncelerim bunlar.
1: Profesör Doktor Yavuz Fırıncıoğlu hocamla birlikteyiz. Sizce Türkiye'de futbol doğru bir yönetim organizasyon şeması içerisinde mi? Son sorum bu oldu.
0: Zor soru bu. Çünkü oturup bunu analiz etmem lazım. Biliyorsunuz ben böyle kendi fikrimle konuşmayı ancak altlarını doldurabilirsem yapabiliyorum. Onun için şimdi oturup bütün dünyayı analiz etmem lazım. Yani İspanya'da nasıl, İtalya'da nasıl, İngiltere'de nasıl, bizde nasıl, bunlardan farkımız ne? Neden bizde böyle, onlarda böyle değil? Ondan sonra ancak sağlıklı bir şey söyleyebilirim. Ama şu anda şu hatalar var, bu hatalar demek ancak eleştirisel olur. Ben de aynı hataya düşmüş olurum. Ben bu sorunuza cevap verebilmem için hepsini inceleyip ondan sonra yanlışları veya bana göre doğruları ortaya koyup ondan sonra size demem lazım ki bakın şurada hatalı bir organizasyonumuz var. İngiltere bunu yapmamış. Şu nedenle yapmamış. İşte Amerika hiç futbolu bilmediği halde bu kadar futbolda ilerledi. Sebepleri şunlar. Çünkü organizasyonu böyle yapmış. Almanya yıllardır hep başı oynuyor ve çok kaliteli bir takım kuruyor. Her takımları çok dayanıklı. Çünkü organizasyonda şunları var. İşte ona bakarsan Yunanistan'da şunlar oluyor ama bakın Yunanistan'da şöyle hatalar oluyor. Onun için bunlar bir türlü çıkamıyor gibi size objektif bulgularla cevap vermem lazım. Onun için şu anda hakim olmadığım bir yerde konuşursam bilgi olmadan fikrim olmuş olur. O da sizi yanlışa götürebilir veya ben yanlış şeyler söylemiş olabilirim sevgili Emre'ciğim.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz. Bir cümleyle sonbahara girdik. Sağlık öneriniz var mı?
0: Evet, şu anda havalar bir ısınıyor bir soğuyor. İşte hafta sonu ciddi sıcaklıklar geliyor deniyor. Artık bundan sonra viral enfeksiyonlar artar. Yaşlılar aşılarını yaptırmayı unutmasınlar. Muhakkak belli bir yaşın üstünde olanlar veyahut da risk olanlar, riskli grupta olanlar Eylül-Ekim aşı ayları aşılarını ihmal etmesinler ki ciddi hastalıklar olmasın. Şimdi bakın bir sürü aşıyla ilgili dedikodu var ama aşı ciddi olarak hastalıkları önlediği gibi başımıza gelecek komplikasyonları da önlüyor. Mesela bir grip olsanız kalp krizi riskiniz artıyor. Çünkü enflamasyon artıyor. Ama bir grip aşısıyla veya şimdi son dönemde çıktı reklam yapmak istemiyorum sanki reklammış gibi algılanacak. Bazı virüs aşıları diyeyim ile ciddi bazı hastalıkların da uzun dönemde önlenebileceği ile ilgili birçok çalışma çıkıyor. Onun için benim önerim aşı gereken kişilerin gerekli aşıları yaptırması ve sıcaklara artık bundan sonra aldanmayalım. Eylül ayı geldi artık sonbahar geldi ve virüs enfeksiyon fırtınası başlayacaktır. Dikkatli olun lütfen.
1: Çok teşekkür ediyorum saygıdeğer hocam.
0: Ben teşekkür ederim. Herkese saygılar, sevgiler sunuyorum.
1: Profesör Doktor Yavuz Fırıncıoğlu hocam bizimle zamanı paylaştı. Reklam vakti, ardından birlikteyiz.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Serkan.
5: Efendim abi.
4: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
6: Ya bir kredi işi var da dükkan için onu halledeceğim.
5: Nahit abi sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
4: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
7: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
8: Empara. En para bankanın güzeli.
3: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.

0: Efendim beraberliğimiz devam ediyor ve ekonomist, girişimci, iş insanı sevgili Tolga Atlı ile birlikteyiz. Tolga Hocam günaydın, hoş geldiniz.
1: Merhabalar Emre Bey, nasılsınız?
0: Çok teşekkür ediyorum, nasıl keyifler?
1: Teşekkürler, iyiyim, siz nasılsınız?
0: Çok sağ olun. Efendim altınla başlayalım, biraz dolar, euro. Şöyle bir enteresan kaynaklardan bilgi edindim. Şöyle ki, altınla euronun birbiriyle ne kadar ilintili olduğunu anlatıyor. Diyor ki Türkiye euro ve dolarda bir baskılanmanın olduğu dönem geçiriyor. Ve doğal olarak da rakam 80-90 seviyelerinde olması gerekirken şimdi 45-50 bandında, 55 bandında diyor. Buna bağlı olarak ons fiyatına bağlı altınla değerlendirme yaptığında da 6.900-7.000 civarında seyrediyor diyor. Oysa diyor eğer serbest kur ekonomisine geçildiğinde ve çok rahat bir şekilde özellikle seçim ekonomilerinde bu çok yoğun yaşanıyor diyor. Dolar artacak, buna bağlı birazcık daha para dolaşımı artacak ama buna bağlı altın da çok artacak diyor. Katılır mısınız bu iddialara?
1: Yani şimdi burada sizin bahsettiğiniz gibi durumlar söz konusu olabiliyor. Yani Türkiye ekonomisi gibi mevcut şartlardaki bazı ekonomilerde dövizin ve değerli madenlerin fiyatının baskı altında tutulduğu, daha fazla artmasının engellenmeye çalıştığı dönemler oldu. Türkiye şu an o dönemlerden birini yaşıyor mu? Doğrudan dövizin baskı altında olduğunu söylemek çok mümkün değil. Evet, dönemsel olarak artış hızının kesilmesi için ya da konjüktürel durumlarda bazı uluslararası gelişmelerde artışın yansıyacak olan artışın önünü alabilmek adına baskılama durumu söz konusu olabiliyor. Ama bunlar dönemsel politikalar. Bunlar geçtiği zaman işte 2 aylık, 1 aylık, 1 haftalık süreçler geçtiği zaman yeniden sizin dediğiniz gibi şu an Türkiye serbest kur rejimiyle burada para politikasını yönetiyor. Mevcut durum böyle devamlı olarak dolar çok büyük bir baskı altında, işte yaklaşık bir yıldır, bir buçuk yıldır baskılanıyor. Doları kendi haline bıraksa şuraya kadar çıkar gibi durum söz konusu değil. Dediğim gibi dönemsel baskılamalar ya da dönemsel oradaki fiyata yön verme refleksi olabiliyor. Şimdi Türkiye gibi ülkelerde gelişmekte olan, nüfusunun fazla olduğu ülkelerde bu işi yönetebilmenin tek yolu var. Döviz girdisinin sağlanması bir şekilde ihracatla bunu sağlayabilirsiniz ya da mevcut kendi şirketlerinize, borsada işlem gören kağıtlarınıza, değerli kağıtlarınıza yabancı yatırımcının gelmesiyle, doğrudan yabancı yatırımcının gelmesiyle ciddi bir döviz girdisi sağlanabilir. Bu bağlamda baktığımız zaman Türkiye son yıllarda tam tersi bir durumla muhatap olmuş durumda. Bırakın yabancı yatırımcının gelip borsadan, İstanbul Borsası'ndan, Borsa İstanbul'dan kağıt almasını, tam tersi şekilde olan yabancı yatırımcı da elindeki kağıdı satıyor, TL'sini dolara çeviriyor ve ülkeden çıkıyor. Yani bu bağlamda tam tersi bir işleyiş söz konusu. Türkiye burada da ciddi bir maalesef yara aldı diyebiliriz. Çünkü bu kadar çok yabancı yatırımcının Borsa İstanbul'dan ayrılması, çıkması, gitmesi tetikleyici bir etki yaratıyor. Birbirlerine referans oluyorlar bu davranışlarıyla. Bu devam eden durum, zincirleme durum gerçekten Türkiye'de çok ciddi sayıda yabancı yatırımcının azalmasına sebebiyet verdi. Halbuki getiri olarak Türkiye dolar olarak da yatırım yapsanız, bir şekilde TL olarak da yatırım yapsanız, büyük yatırımcılara borsada işlem gören şirketlerimiz ciddi kazanç fırsatları sağlıyor. Hepsinden öte maalesef banka faizlerinin bu denli yüksek seyrettiği dönemlerde bu bahsetmiş olduğum yabancı yatırımcının Türkiye'ye gelmesi çok mantıklı olmuyor. Bunu sağlattıramıyorsunuz. Türkiye öyle veya böyle bir şekilde bu bankadaki mevduat faizlerinin inmesini sağlaması gerekiyor. Sıkı para politikamızın, işte kemer sıkmamızın, bir şekilde bütün o para politikalarının ana kaynağı şu an Türkiye'deki bu banka faizlerin bir şekilde yeniden tek hanelere inmesi. Bir hedef olarak tek haneleri konuşuyoruz ama tek hanelerden çok uzakta, banka faizleri yıllıkta yani %45'lere kadar yükselmiş bir durum söz konusu. Türkiye ekonomisinin bütün o paranın alım gücünün, işte işçiye, memura yapılan zammın, emekliye yapılan zammın çok kısa sürelerde erimesinin temel sebeplerinden biri banka faizlerinin bu denli yüksek oluşu. Paradan para kazanma durumunun bu kadar kolay olduğu ve yüksek bir getiri ihtimalinin, getiri potansiyeli taşıdığı ekonomilerde maalesef ticari hayattaki dalgalanma, fiyatların zamlanması çok daha fazla oluyor. Yani ekonominin gerçekten bütün o balans ayarını bozuyor. Türkiye'deki banka faizlerinin bir şekilde düşmesi gerekiyor. Bu ana hedeflerden bir tanesi Türk ekonomisi için. Son olarak şu tarafa biraz gelelim. Dediğiniz gibi bir seçim ekonomisi ihtimali var Türkiye'de. Böyle bir şey olursa, piyasada para arzı artarsa, bir şekilde para fazlalaşırsa bu döviz fiyatının yukarı yönünü çeker mi? Evet, bir tane sebeplerden biri bu olur. Çünkü insanlar dövizin artma ihtimaline karşı zaten gidip döviz alıyorlar. Bir şekilde yatırım olarak altın ve bu döviz Türkiye'de tercih edilen, Türkiye gibi ekonomilerde tercih edilen araçlar. Onun dışında eğer öyle bir para arzı fazlası durum söz konusu olursa bu da enflasyonu doğrudan yukarı yönlü etkileyecektir. Maalesef ekonomide bir kere ayar bozulduğu zaman iyileştirmen anlamında para arzının arttırılması enflasyon artışını da yeniden yukarı yönlü destekleyecek bir duruma geliyor. Türkiye'de paranın alım gücünün korunması burada esas nokta olması gerekiyor. Yıldan yıla işte temel gıdalara, evlere, arabalara, gayrimenkullere, taşıtlara yapılan artışın, zammın burada önüne geçirebilmesi gerekiyor. Dediğim gibi burada eğer özellikle ithal ürünlerin Türkiye'ye girdisinin bir şekilde bu artıştan etkilenmemesi adına dövizin ülkeye girişinin artması gerekiyor. Ama Türkiye tam tersi, ara malı özellikle çok fazla ithal ettiğimiz için ekonomide yani son işlenmeden ya da montaj sanayinden önceki işte araba parçaları gibi ya da işte son haline getirilmeden önceki parçaları bir araya getirmeden önceki telefon parçaları gibi çok sayıda bu tarz ara sanayi ürünü ithal edildiği için Türkiye'de, Türkiye tarafından bu döviz açığı bir şekilde devamlı negatif olarak destekleniyor. Bu toparlanmadan da ne kadar zam yapılırsa yapılsın, işte maaşlara iyileştirme yapılırsa yapılsın, kısa süre içerisinde o enflasyon canavarı dediğimiz paranın alım gücünü eritiyor, yok ediyor. Allah yardımcımız olsun. Türkiye normal sıradan vatandaşlar için hala lüks tüketimlerin geride kalması gereken bir dönem geçiriyor. İşte okullar açıldı. Okul masrafı, özel eğitim ücretleri, servis ücretleri, okuldaki kalem kırtasiye giderleri vatandaşlar için ciddi bir yük teşkil ediyor. Bunları yönetebilmek adına lüks harcamalara hala ara vermiş durumda. Sıkı para politikası, nasıl devlet sıkı para politikasından bahsediyoruz. Burada ekonomi toparlanma adına vatandaş da kemer sıkmaya, kendi adına sıkı para politikasına devam etme mecburiyetinde. Bu gerçekliği unutmamamız gerekiyor. Parasal genişleme yaşamaya başlasa dahi bu dediğim gibi çok kısa süre içerisinde enflasyon oradaki o parasal arzın alım gücünü getirmiş olacağı alım potansiyelini yutacak durumda. Türkiye ekonomisinin gerçekliğinde böyle bir durum söz konusu. Biraz da futbol diyelim isterseniz. Bu
0: Lütfen,
1: hafta
0: lütfen.
1: Avrupa maçlarımız var takımlarımızın. İşte Şampiyonlar Ligi başlıyor. Galatasaray'da Osimhen sakatlığı var. Fenerbahçe formsuz derken Avrupa'ya böyle çok ümitli bakabilecek bir durumumuz yok. İlk bu hafta Avrupa ile Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir tempoyla takımlarımız tanışacak. Bunu göreceğiz hep beraber. Yıllar sonra Şampiyonlar Ligi'nde iki takım olarak temsil ediliyoruz. Çok önemli bir şey. Şampiyonlar Ligi'nin takımlarımız üzerindeki yaratmış olduğu ekonomi çok başka, psikoloji çok başka. İşinde öyle veya böyle insanlar çarşamba günleri, salı çarşamba günleri hatta perşembe de Avrupa maçları var. Ona göre günlerini ona göre planlayacaklar, alışveriş yapacaklar, evlerine maç izlemek için maç izlerken tüketecekleri şeyler alacaklar. O yüzden yani Türkiye'de özellikle futbolun bu denli sevildiği, taraftar kültürün bu denli fazla olduğu ülkemizde evde bile maç izleneceği zaman stadyum çevresindeki o şehirdeki maç ekonomisinden bahsetmiyorum. Çok ciddi anlamda yaşantıyı etkiliyor. Ekonomiye bir etkisi söz konusu oluyor. Şampiyonlar Ligi çok farklı bir seviye. Yani Türkiye'deki gibi konsantrasyon bozukluklarında takımlar bir anda üçlük, dörtlük, beşlik olabiliyorlar. Ben iki takımımızın da yüksek konsantrasyonla maça çıkacağını Şampiyonlar Ligi için bahsediyorum. Yani birer puan alma potansiyellerinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Umarım da en az bir puanla dönülür. Bir puanla geçilir bu birinci maçlar. Şampiyonlar Ligi çok büyük keyif. Ama takımlar Şampiyonlar Ligi hafta içi maç oynayıp hafta sonunda bir şekilde işte Fenerbahçe mesela derbiden çıktı. Şimdi hafta içinde yüksek tempolu bir maça çıkacak. Yani takımın bütün o enerjisini, pilini tüketebiliyor. Ama bu yüzden şu an oyun kurallarında 5 tane oyuncu değişikliği var. Bu yüzden işte geniş kadrolar kurulması gerekiyor. Ona göre planlama yapılması gerekiyor. Futbol artık o 3 oyuncu değişikliğinin olduğu bir şekilde klasik anlamda zaman zaman oyun içerisinde temponun çok düştüğü ekosistemden çok uzak. Çok yüksek tempoda oynanıyor maçlar. Bakalım bekleyeceğiz, yansımalarını göreceğiz. Umarım sakatlık falan olmaz. Takımlarımız Avrupa'da güzel sonuçlar elde ederler. Biz de keyifle bunu paylaşırız. Bir de kızlarımızı tekrar buradan sizin huzurunuza tebrik etmek istiyorum. Voleybolda bir şampiyonluk daha alındı. Bekliyorduk diye konuşmuştuk. Bekliyorduk ama bunu böyle bir küçük görerek bekleme falan değil bu. Evet, alıştırdılar. Çok keyifli bir durum söz konusu. Ama ne kadar zorlu ve büyük bir mücadele gerektiğini ekranda gördük. Hep beraber bu heyecanı yaşadık. İnşallah Dünya Kupası'nda da güzel bir derece, bir şampiyonluk beklentimiz var. Tekrar tebrik ediyoruz sizin huzurunuzda.
0: Sevgili Tolga Atlı ile birlikteyiz. Tolga, özellikle sakatlıkların takımlar üzerindeki etkilerini nasıl yorumluyorsun? Şimdi Fenerbahçe Osterwold'e sakatlığı yaşadı. Onu satamadı o yüzden. Keza yine dönüyorsun Osimhen ve özellikle Lemina sakatlığı Galatasaray'ın belini büker mi? Bu konudaki fikrini de almak isterim.
1: Tabii ki yani burada dediğiniz gibi çok ciddi bir transferden oldu Fenerbahçe. Satamadı, Türkiye'de yazamıyor, ameliyat oldu, futbolcuyu kullanamıyor. Yani zincirleme bir etkisi var. Sakatlık durumları, sakatlık süreçleri iyi yönetilmek zorunda. Galatasaray'da aslında daha büyük kriz Singo. Yani maça çıkmadan diyorlar ki işte 1 aylık, 1,5 aylık, tam bilmiyorum, tam yanlış bir bilgi vermeyelim ama maça çıkmadan sakatlandı yani Singo. Çok ciddi de bir bonservis yatırımı yapılmıştı. Günümüz futbolunda tempo çok yüksek. Futbolcuların kas gruplarındaki zorlamalar, hatta kemiklerindeki zorlamalar bile daha henüz sakatlık meydana gelmeden oradaki o dayanıklılık durumu ölçülebiliyor. Sağlık bilimleri şu an bu noktada ilerlemiş durumda, sporcu sağlığıyla alakalı durumda. Ya burada biraz önden yönetmek gerekiyor. Yani mesela eğer futbolcunun kas grubunda ciddi bir zorlama varsa, hele Osimhen gibi kendini mesela üst düzey zorlayan futbolcuların nerede sakatlık ihtimalinin çok arttığı çok belli oluyor. Yani artık kas zorlanmış o grup, Osimhen gibi bir futbolcu örnek olarak konuşuyoruz. Bu maçta da belli bir eforun üzerine çıktığı anda sakatlık kaçınılmaz bir durumda oluyor. Kas sakatlıkları çok fazla. Dikkat ederseniz konuşmuş olduğumuz şeylerin çoğu darbeden ziyade kas sakatlığı. Yani futbolcuların artık o maçtaki tempoyu kaldıramamaları veya vücudun noktada zorlanmasıyla alakalı. Sakatlıkları sakatlık meydana gelmeden futbolcu verileri analiz edilerek bir şekilde önünün alınması gerekiyor. Bunun yaygınlaşacağını düşünüyorum. Yani bir gün bakacağız ki hiçbir sakatlık olmadığı halde bazı futbolcular yedeğe alınmış ya da bazı futbolcular o maçta kadro dışı bırakılmış. Sakatlığı yok. Neden kadro dışı? Sakatlığı yok. Ama sakatlanma ihtimali bu maçlarda dinlenmezse çok fazla gibi şeylerin son süreçte biraz daha yaygınlaşacağını düşünüyorum. Şuna bağlayacağım. Çünkü Avrupa piyasasında özellikle işte City'nin, Arsenal'in, Aston Villa'nın, Barcelona'nın yaptığı transferlere bakıyoruz. Real Madrid'in yani 100 milyon eurodan aşağı futbolcu yok neredeyse piyasada. Bu denli yüksek bedellerin ödenmiş olduğu piyasada artık sakatlıklar çok daha önemli ve kritik hale geliyor. Yani Real Madrid bile 100 milyonluk 3 tane futbolcu alamaz. Öyle bir gerçeklik yok. O yüzden para yatırım yapılan futbolcuların sakatlık durumları sakatlık meydana gelmeden önce önleyici bir tedbirle engellenmesi gerekiyor. Bunun da daha da artarak devam edeceğini düşünüyorum. Sebepsiz gibi görünen kadroda bulunmama durumları daha fazla gelecekte karşımıza çıkacaktır.
0: Bursaspor İstanbul Spor maçında taçtan gelen top offside kararı verildi. Fenerbahçe Beşiktaş Paf takımı maçında geri pas yapıldı. Kaleci topu eliyle aldı, başlattı, top gol oldu. Beykozspor Küçükçekmece Spor maçında da konuk takım 2 dakika 20 saniye 12 kişi oynadı. 12 kişi. Şimdi bu majör hatalar ve Süper Lig hakemleri, alt lig hakemleri, bu konuda fikrin nedir?
1: Valla bu söylediğin şeyler çok böyle komik artık. Absürt derecede komik hatalar olduğu için insan ne diyeceğini bilemiyor. Yani öyle bir hata yapılıyor ki yani bu hakem tecrübesizdir, heyecanlanır, faul atlar. Ama dediğiniz gibi bu temel futbolun temel kurallarına ait olan yani bunu da bilmiyorsan işte hakemlikle alakalı meslek grubunda bulunmaman gerekiyor noktasındaki hataların meydana geliyor oluşu, bunun sık tekrarlanıyor oluşu, son zamanlarda işte öyle veya böyle sosyal medya sebebiyle daha önce de bu hatalar oluyordu. Belki benzer hatalar, daha absürt hatalar oluyordu ama bu kadar ayyuka çıkılmıyordu, konuşulmuyordu. Konveksiyonel etkisi bu kadar devam etmiyordu. Tabii futbol dünyasında bu kadar büyük rakamların döndüğü bir yerde böyle hatalar kabul edilebilir değil. Ya bizim önce bir bu konuda çok böyle uzun uzun konuşulabilir ama temel bir fikrimiz olması gerekiyor. Yani biz bu hakemlerimizle alakalı, hakemlerimizin yetişmesiyle alakalı, hakemlik camiasıyla alakalı kararımız nedir? Yabancı var gelsin, yabancı var gitsin. Orta hakem yabancı olsun, orta hakem Türk olsun, var yabancı olsun. Var Türk olsun, orta hakem yabancı olsun. Yani bir karar vermemiz gerekiyor ve bir şey uygulamamız gerekiyor. Şimdi biz görece taraflar baskı unsuru haline getirdiği zaman bir karar alınıyor. İşte bir ay süreyle, 3 ay süreyle bazı kararlar alınıyor. Ama işte bunun sonucunu ölçekleyemiyorsunuz ki ne olduğunu. İşte yabancı var geldi, 6 ay geliyor. Tamam, ne murad ettik? Yani Türkiye'ye yabancı var getirerek evet maçlarda Türk hakemlerimizin, Türk var hakemlerimizin üzerindeki baskı sebebiyle yabancı varla bu işi götürmek istedik. Evet. Bizim amacımız sadece yabancı var getirerek o dönemi idare etmek miydi? Yani 3 ayı atlatalım. İşte Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon hangi takım varsa burada o çekişmede baskıdan hakemlerimizi kurtaralım. Daha sonra Türk hakem gelsin. Baskı arttığı zaman yine yabancı var mı getireceğiz? Ya da çok büyük böyle takımlar talepte olduğu zaman, baskı olduğu zaman takımlarımız açıklıyor. Biz yabancı hakem istiyoruz. Yabancı orta hakem takımların talebine göre mi gelecek? Bu noktada çok uzatmak istemiyorum daha fazla ama evet hatalar çok fazla ama hatalardan önce ne istiyoruz, ne amaçlıyoruz işte yani örnek olarak söylemek gerekirse biz kilo almak mı istiyoruz, kilo vermek mi istiyoruz, sağlıklı olmak mı istiyoruz, zayıf olmak mı istiyoruz? Yani hakemlik camiası ile alakalı bir fikrimizin olması gerekiyor. Bir eğitim süreci, bu hakemlerin bireysel eğitimden bahsetmiyorum. Yani hakem yetişmesiyle alakalı eğitim sürecinin nelere dayanacağını, nasıl bir yapılanma içerisinde olacağımızı karar verip bunu belli bir süre uygulamamız gerekiyor. Yani biz bir ay uyguluyoruz, 1,5 ay uyguluyoruz, hemen daha sonra tedavi değiştiriyoruz. Yani bir bakalım belki olumlu sonuç gelecek. İşte var Türk olsun, avarlar yabancı olsun. Yani artık insanlar da canı yanan ya da bir şekilde canının yandığını iddia eden taraflarda aklına ne gelirse konuşuyor. Bir de moda zaten biliyorsunuz yani bütün futboldaki başarısızlığı veya oradaki bütün problemi sadece hakem üzerinden okumak çok moda. Evet hakemlerimiz başarısız bazı noktalarda majör çok komik hatalar yapıyorlar ama asıl sistemin sonucu hakemlerin durumda olması. Yoksa Dünya Kupası'na bir hakem gönderilemeyişi, Şampiyonlar Ligi seviyesinde şu an bir hakemimizin olmayışı da sistemimizin dolayısıyla yetkililerimizin bir problemi. Burada sadece sahadaki yeşil zemindeki hakemler üzerinden bakmak işi basite indirgemek. İşte çok yeteneksizler, işte çok tamam da yani öyle de değil. Biz burada 100 milyonluk neredeyse bir ülkeyiz. Bir tane uluslararası seviyede her dönem bir hakemimizin, 2-3 tane hakemimizin olması gerekiyor. Bunun olmaması da sistemin dolayısıyla yetkililerin bir problemi. Doğru bir teşhis ya da yanlış bir teşhis bile olsa teşhis ve bir süre çözümlü olarak alındıysa o kararın uygulanması gerekiyor ki sonuçlarını ölçelim, tartabilirim. Bugünden yarına sürekli kararların değişmemesi gerekiyor. Yabancı kuralı da yine bu perspektifte değerlendirilebilir.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum Emre Bey. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Ocak dolu sevgiler. Reklam vakti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Vakıfbank Vinov İşyeri Mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
5: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master Minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master minibüs, üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.
7: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

0: Efendim, Profesör Doktor Sayın Caner Giray hocamla birlikteyiz. Hocamın biliyorsunuz babası çok önemli bir bypass ameliyatı geçirdi ve çok uzun süredir hastanede bir giriyor bir çıkıyor, ama ona rağmen hocam bugün bizi yalnız bırakmadı. 2 haftadır birlikte olamıyorduk bu sağlık sorunları nedeniyle. Kocaman bir geçmiş olsun ve saat şifa dileklerimizle merhaba diyelim. Profesör Doktor Caner Giray, Okan Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinin saygıdeğer dekanı. Hocam günaydın, geçmiş olsun.
1: Günaydın. Günaydın sevgili hocam. Çok teşekkür ediyorum hem sizlere hem tüm iyi niyet dileklerini sunan dinleyenlerimize. Çok sağ olun. Yani anlattım az önce de size artık. Yaştan ötürü bu tip ağır ameliyatlarda tabii ameliyat sonrası komplikasyonlar çok oluyor. Şimdi yatırdık tekrardan dün sabah hatta tekrardan zaten evdeyim fazla 1-2 gün durabiliyor. Tekrar yatırdık bakalım her şey yoluna girecek inşallah. Sizlerden de özür diliyorum. Birkaç hafta
0: Estağfurullah.
1: yok
0: Estağfurullah.
1: katılamadım programa. Çok teşekkür ediyorum tekrardan anlayışınız için.
0: Hocam biz teşekkür ediyoruz bu kadar yoğunluğunuzda beraber olduğunuz için. Ne diyorsunuz Fenerbahçe Beşiktaş mücadelesine? Neden kaybetti sizce İsmail Kartal?
1: Yani benim tabii hocam hani insanların takık olduğu konular vardır ya benim de siz çok iyi biliyorsunuz 3-5 tane konu var böyle. Bir tanesi de bütün hayattaki her şeye bilimsel yaklaşım. Ha, bilimsel yaklaşım derken bilimsel yaklaşım ne bir dogma değildir, kutsal bir şey falan değildir. Bilimsel yaklaşım sadece şudur. Bugünkü imkanlarımızla, bugünkü bulunduğumuz çağda insan aklının ortaya koyabildiği ya da ileride koyabileceği en yüksek bilgi birikimini kullanmaktır. Bilim budur. Bugün biz bilimin her dediğini zaten kutsal kabul etmiyoruz. Zaten bilimin de güzel tarafı şu sevgili hocam. Bilim diyor ki hani Volkswagen'in zamanında bir reklamı vardı ya en iyisini biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu diye. Bilim de zaten onu söylüyor. Ben daha iyi bir hipotez ortaya atıp daha iyi bir süper teori ya da kanun hadi demeyelim kanun çok daha ilerisi bir şey ama daha iyi bir teori bulana kadar diyor şu an bulabileceği bir sizin insanlık olarak sizin önünüze koyabileceğim en iyi teori bu diyor. Dolayısıyla bilimin zaten kendisi buradan yola çıkıyor. Bir de hani dinleyenlerimizin belki bu konuya meraklı olan kısmı için söyleyelim. Zaten bilim şöyle çalışıyor. Mesela ben diyorum ki şu an dışarıda kırmızı kar yağıyor. Şimdi bilimin güzel tarafı şu. Bir defa şuna bakıyor önce. Senin söylediğin şey yanlışlanabilir mi hocam? Şimdi dışarıda kırmızı kar yağıyor. Hocam dibine kadar bilimsel bir önermedir bu. Niye? Çıkarız şöyle kafamızı camdan dışarı uzatırız. Kırmızı kar yağıp yağmadığını hemen anlayabiliriz. Ne demek bu? Söylediğim cümle bilimsel bir cümle. Şu anlamda bilimsel doğru demiyorum bakın. Bilimsel bir cümle. Yani yanlışlanabilirlik özelliğine sahip. Ama ben dersem ki ben dün gökyüzüne baktım ve gökyüzünde bir takım işte ne bileyim yaratıklar gördüm. Falan bu bilimsel bir cümle niye değil? Çünkü bana deseler ki abi biz de bakıyoruz ya biz görmüyoruz. Sizin gönül gözünüz kapalı. Dediğim anda tartışmayı bitirmiş oluyorum. Ve ne oluyor? Bu yanlışlanabilir bir cümle olmuyor. Biraz başınızı şişirdim ama hani bilime niye bu kadar bilimsel yaklaşımın önemli olduğunu anlatabilmek maksadıyla biraz bahsettim. Şimdi İsmail Kartal'la İtalyan arasındaki fark ya da bir tık üste çıkalım. Fenerbahçe yönetimiyle şu anki Beşiktaş yönetiminin yaklaşımı arasındaki fark bilimsel yaklaşımı olan mesafeleriyle ilgili. Neden bahsediyorum? Ben Önder Özen hocayı çok beğenirim. Kendini sürekli geliştirmeye çalışan. Zaten amaç budur. En gelişkin olamayabilirsin. Herkes Guardiola, herkes Cristiano Ronaldo, Messi olamayabilir. Önemli olan hani karıncaya demişler nereye gidiyorsun hacca ömrün mü yeter? Ya en azından hac yolunda öldü derler demiş ya. Şimdi bizim de insanlar olarak böyle bakmamız lazım. Yani en iyisi olamayabiliriz ama en iyisi olmak için çabalama yolunda en azından vefat etti desinler dedirtmemiz lazım. Bu yönde de bu tarafta da baktığımızda Aziz Yıldırım'ın işte ona küstük, buna küstük, o benim telefonunu kapatmış falan diye getirdiği bir teknik heyet. Bakın buradan İsmail Kartal'a böyle herkesin yaptığı şekilde yüklenme, hani şu an çok meşhur ya İsmail Kartal'ın, maalesef o da ayrı belki bir program konusu. Yani İsmail Kartal ne yaparsa yapsın aynı 2002'de Şenol Güneş'in dünya üçüncüsü olmasına rağmen bir türlü işte hıncal uluçla başlayan, ya bu adamın imajı bozuk şeyiyle başlayıp bir türlü kabullenilmemesinin çok benzerini gördüğümüz İsmail Kartal'ın da niye şey bu böyle bir muameleye maruz kaldı ayrı bir tartışma konusu. Ama ben bu anlamda yüklenmiyorum. Ben şu anlamda yükleniyorum. Senin 2-3 gün öncesine kadar herhalde oturup futbol aklı dediğin Oğuz Çetin, işte Cihan Kamer, mutlaka ki bizim bilmediğimiz Oğuz Çetin'in altındaki kurmayları vardır, profesyonelleri vardır. Yani en azından öyle olduğunu umut ediyorum. Ben bir futbol sever olarak her şeyden önce. Bunlarla oturdunuz, siz Aykut Kocaman'ın oynattığı futbolu falan tahmin ediyorum analiz ettiniz. İnşallah böyledir. Şerhini koyuyorum her cümlenin başına. Bir daha söylemeyeyim. Ve dediniz ki bizim elimizdeki mevcut kadro, yani büyük kaptan Oğuz Çetin muhtemelen bu futbol aklını ortaya koydu. Dedi ki bizde o Aykut Çetin şey, Aykut Çetin diyorum, Aykut Kocaman olmalı dendi. Değil mi? Sonra ne oldu? Bir iki gün kala işte Dalaman'a gitmiş, telefonunu kapatmış Aykut Hoca falan. Aziz Başkan sinirlenmiş, çağırın İsmail, önce galiba bir telefon açmış İsmail Kartal'a falan, İsmail Kartal çok onore olmuş, hemen kulübe geliyorsun demiş ve İsmail Kartal. Şimdi bu Fenerbahçe'nin şeyi, İtalyano ve İtalyano'yu getiren Beşiktaş yönetimi ne yaptı? Bir defa her şeyden önce Önder Özen'i, ki Önder Özen Beşiktaş camiasına yabancı biri değil, bildiğim kadarıyla özellikle çocukları, bizim ortak dostumuz da var Önder Bey'le, çocukları hasta Fenerli. Önder Bey'in de ben Beşiktaşlı olduğunu düşünmüyorum, ama tabii ki Beşiktaş'a ayrı bir sempatisi var. O da zaten en doğrusunu yaptı, teklifi kabul etti. Şimdi Önder Özen'i uzun zaman seyrettiler, dediler ki ya bu adam bir futbol aklı ortaya koyuyor, gerçekten koyuyor. Ben bizim Oğuz Çetin'in geçen seneki konuşmalarını televizyonda, zaten sosyal medyada verildi. Ben taraftarların, futbol severlerin bir daha dinlemesini tavsiye ederim Oğuz Çetin'in. Buraya da ayrı bir nokta koyuyorum, geçiyorum. Şimdi Önder Özen geldikten sonra Önder Özen'e dediler ki bak biz senin futbol aklını seviyoruz. Söylediğin şeyler bize çok modern geliyor, güzel geliyor. Bize anlat, gel beraber analiz yapalım. Yaptılar analizleri ve İtalyano'da karar verdiler. İtalyano'da geldi ekibiyle beraber. Ne oldu? İlk maç bir şanssızlık oldu Beşiktaş için. Ama ondan sonrasında şu an İtalyano'nun oynattığı futbol beğenilmeye başlandı ve geldi çattı bu haftaki Fenerbahçe Beşiktaş maçı. Bir tarafta teknik heyetini, futbolcu kadrosunu bu şekilde belirleyen, hem de Beşiktaş'tan neredeyse 1,5, hatta belki 1,7 kat daha fazla bütçesi olmasına rağmen, maaş artı bonservis, Fenerbahçe sahaya çıktı. Hem de Şampiyonlar Ligi'ne girmenin moralinin de arkasını almış olarak. İtalyano'da elindeki kısıtlı bütçe, en son baktığımda, yanılıyorsam lütfen düzeltin, en son baktığımda Fenerbahçe'nin kadro değeri 308 milyon euroydu. Beşiktaş'ın da 186,7 milyon euroydu. Aklımda böyle kalmış. Yanılıyorsam düzeltir zaten dinleyicilere. Yani neredeyse işte 1,7 katı falan buluyor.
0: Evet.
1: Sizin, evet, yani böyle bir iki takım sahaya çıktı ve İtalyano'nun yaptığı, ortaya koyduğu, takımını oynattığı futbolun taktiksel boyutuyla İsmail Kartal'ın taktiksel boyutu arasındaki fark o kadar net ortaya çıktı ki, inanın ben biraz hani böyle çok geriden aldım getirdim, ama tam meramımı anlatabilmek için bunu yapmak istedim. Ben 90 dakika boyunca maçı seyrederken sürekli olarak aklımda bu vardı. İşte bir tarafta çok iyi oynayan, Yani mesela örnek vereyim. Ben hep diyorum saha içine böyle saha içi taktikler hakkında yorum yapmayı hiç kendi haddime uygun görmüyorum. Hatta haddime değil, uzmanlık alanım da değil. Ama en azından hani böyle bir futbol sever olarak söyleyeyim. Yani Beşiktaş'ın ve tabii ki İtalyanların teknik ekibinin Greenwood'u nasıl en güçlü olduğu yerlerden içeriye kaçırmak suretiyle Greenwood'u etkisiz hale getirdiği. Greenwood'un kaptırı bence bu tamamen burası varsayım. Kendi varsayımım. Greenwood'un İrfan Can'ın ve özellikle illaki gireceğini biliyorlar. Kerem'in kaptırdığı bütün top kaptıracağını bildikleri. Bütün toplarda takımın her seferinde ortalamada en az 15-20 kere geriye koşmak zorunda kalacağını. Çünkü bu biliyorsunuz özellikle Kerem şu an Greenwood'da yavaş yavaş uyum sağlamaya başladı maalesef. Olumsuz anlamda diyorum. İkisi öyle noktada top kaptıran futbolcular ki takımın bir anda kendileri de dahil ama takımın en önemli, en fazla yükü sırtında taşıyan futbolcuları bir anda neredeyse altı pasın oradan kendi altı paslarına kadar koşmak zorunda kalıyorlar. Ortalama orayı 80 metre alırsak ve 20 kere bu tip top kayıplarından ötürü bu takımın geriye koştuğunu düşünecek olursak zaten ortalama 1,6 yuvarlak yuvarlayalım 2 kilometreye yakın zaten her futbolcu bu kaptırılan yani sahadaki kaleci hariç diğer 10 futbolcu bu kaptırılan toplardan ötürü hem de deparla geriye koşmak zorundalar. Ortalama bir futbolcunun da bir maçta bakın 8-9 kilometre 9 ile 10 diye verilir genelde ortalama futbolcunun 90 dakikalık koştuğu süre. Düşünecek olursak zaten yaklaşık olarak %20'sini falan yani toplam maçta koşacaklarının %20'sini tek başına bu arkadaşlarının kaptırdıkları toplar yüzünden koşmak zorunda kalıyorlar. Ve ondan sonra da tekrar atağa çıkmak falan bu artık buradan sonrası biraz daha fizyolog arkadaş düzeltiyorum fizyoterapist ve fizyolog arkadaşların işidir. Ben buna ama bunu Italiano çok net olarak biliyordu ve Greenwood'da bakın zaten kondisyonu iyi olan bir futbolcu değil. Kaptırdığı toplardan sonra zaten kendisinin de etkinliği çok düşüyor. Bu arada moral motivasyon olarak da hani yüz ifadesinden zaten de her zaman anlaşılan İngiltere'de de bu konuşulmuş okumuştum yorumlarda. Zaten genelde saha içinde böyle çok takımını motive eden bir surat ifadesine sahip bir futbolcu da değil. Dolayısıyla bunların hepsi üst üste geliyor. Artı onun dışında Guendouzi ve Kante gibi elinde iki tane çok kıymetli dünya çapında adam varken senin yine İtalyano'nun oluşturduğu taktikle beraber senin Guendouzi ve Kanten orta sahada o kadar yalnız kaldı ki o kadar ya ben mesela yorumlara bakıyorum bu da bir ayrı tarz şey program konusu Emre Hocam yani bir grup diyor ki Kante mesela ben hatırlar mısınız bilmiyorum Temmuz ayı falandı galiba sizinle bir programımızda dedim ki ya inanamıyorum ben dedim Fenerbahçe taraftarlar işte bu şeyi konuşmuştuk. Sosyal medyanın nasıl algı yönetiminin en önemli silahı haline geldiğini. Kante gitsin diye bir grup taraftara kampanya yaptırtıyorlar. Başka büyük bir grup taraftarı da Kante'nin gidişini normal karşılamasını sağlayacak bir zemin hazırlamak üzereler. Sosyal medyada bir takım işte yorumcular veya işte transfer haberi veren gazeteciler falan demiştik. Yani Kante şu kadar para alıyor senede falan diye. Kante'nin ne kadar faydalı bir futbolcu olduğunu zaten şu an herkes konuşuyor.

0: Programını ben tamamını seyretmedim. Ama herhalde programında şeyi söylemiş. Kante ve Genduzi'ye hakkımı helal etmiyorum. Daha önceki programlarından biliyorum, verilen parayla ilgili konuşuyor. Şimdi Kante ile Genduzi'nin orta sahada bu kadar yalnız kalması, sol kanat, sağ kanat ve işte diyelim ki 10 numara pozisyonda oynayan, ki İrfan Can oynuyordu ilk yarı, düşünelim yani. Bu futbolcuların olduğu yerde Kante ile Gündüz'ün ikisinin tek başına ve de sağ taraflarında da Semedo var. Lütfen onu da unutmayalım. Semedo varken Fenerbahçe yönetimi aynı zamanda Talisca'yı yolladı vesaire. Şimdi bunların hepsine baktığımızda sonuç olarak söylemek gereken şey bence şu: bilimsel yaklaşıma sahip, bilimsel yaklaşımı benimseyen, en azından bu sene için, her sene belki olmayabilir. Ama Beşiktaş yönetimi önce futbol aklı, sonra o futbol aklıyla ortak kararla getirdikleri teknik heyet, teknik direktör, o teknik direktör ve futbol aklının ortaklaşa ellerindeki kısıtlı bütçeyle olabilecek en iyi kadro mühendisliğini ve planlamasını yapıp takım içinde de o kimyayı sağlayıp çıktığı bir takım olan Beşiktaş'la, tekrar baştan almayacağım tabii ki, İsmail Kartal ve ellerindeki kadroyla sahaya çıkmış olan 300 milyon euroluk kadronun kendi içerisindeki kimyasının bu kadar birbiriyle uyumsuz olduğu. Yani bakın, süren de bitti şu anda, farkındayım. Son bir iki cümle edeyim. Fenerbahçe'nin işi gerçekten çok zor. Gerçekten çok zor. Çünkü evet, tek tek baktığınızda mesela Gündüz'ü Kante diyoruz değil mi? Muhteşem. Bence muhteşem. Bence bugün Galatasaray'a teklif edilsin, Beşiktaş'a teklif edilsin, havada karada alırlar her iki futbolcuyu da. Hem de ilk 11'de oynatmak üzere alırlar bu bahsettiğimiz takımlar. Avrupa'da da bu arada birçok üst düzey takım alır. Ama senin mesela bunların yedeğinde olan, en önemlisi Lukaku'ya verdiğin parayla bir 10 numara. Bakın, Asensio yokken kim oynuyor orada? İrfan Can. İrfan Can Kahveci'nin şu an modern futbolda Fenerbahçe gibi 310-320 milyon euroluk bir takımla ilk 11'de oynama şansı yok sevgili hocam. Dolayısıyla bilimsel yaklaşan, bilimi önceleyen, aklı önceleyen, herhangi bir şekilde kişisel kaprislerini işin içine karıştırmayan Beşiktaş yönetimini ve Beşiktaş teknik heyetini ve Beşiktaş takımını oynadıkları futboldan ötürü ben tebrik ediyorum. Fenerbahçe'de tam tersini yapan kulüp olarak bu maçı kaybetti. Bence bu maça aksi bir sonucu zaten haksızlık olurdu. Durum bundan ibarettir. Çok teşekkür ediyorum sevgili hocam.
1: Hocam ben teşekkür ediyorum ve sizden de koşarak reklama gidiyorum. Bir kez daha şifa
0: Görüşmek
1: dilekleriyle.
0: üzere. Çok sağ ol.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Oo, her yerden sipariş aldık. Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
5: Tabii ya.
4: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
5: Tami.
4: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
6: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: olacaksın.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım.

0: Akakçe'ye baktın mı?
1: Akakçe.
2: Hemen bakıyorum hayatım.
1: Akakçe. En ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
3: Serkan.
4: Efendim abi.
3: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Hep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
5: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
6: Empara. Empara, bankanın güzeli.
7: Reklam bitti.
8: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

0: Efendim, Türk futbolunda artık yalnızca puan cetvelini konuşmuyoruz biliyorsunuz. Puan cetvelinin yanında bir de borç cetveli var, onu konuşuyoruz. Evet, sahadaki taktikler, taktiksel bakış açıları bunlar çok değerli. Ama cepte para yokken, cepken delikken ne olacak? İşte bunları da Türkiye'nin gözde ekonomistleriyle konuşuyoruz. Onlardan biri de doktor öğretim görevlisi Sayın Bora Yargıç, SPK denetçisi, çok değerli bir isim bizlerle birlikte. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın, iyi yayınlar Emre.
0: Türk futbolunun bugünkü ekonomik fotoğrafını bana tek cümleyle nasıl tarif edersiniz? Bir de büyüme hikayesi mi yoksa borçlanarak ertelenen bir kriz hikayesini mi yazıyorlar?
1: Kesinlikle sorunuzun içinde cevabı var zaten. İki numara, borçlanarak ertelenen krizi aslında bir nevi bir şirket olsa önce konkordato sonra da iflasa kadar gidebilecek bir süreci yönetiyor bizim dört büyüklerimiz ve takımlarımız. Başta da bahsettim. Dünyanın en büyük ekonomisi, işte bunları ben sorduğum zaman öğrencilere hocam film Hollywood diyorlar, film sektörü diyorlar, diğer sektörlerden bahsediyorlar. Hayır. Futbol ekonomisi dünyanın en büyük ekonomisi ve artık futbol tamamen öyle sahada oynanan oyunun yanında çok büyük bir finansal beceri ve finansal yetenek gerektiriyor. Parayı yönetme, para kazanma, parayı tutma becerisi. Bunun için de liyakatli yönetim, liyakatli kadrolar, profesyonel bir şirket yönetim anlayışıyla yönetilebilen takımlar. Yani bilançoyu kazanmak gerekiyor. Sahada sadece rakibi yenmek değil, bilanço da kazanabilmek için. Gelir tablosunda, nakit akım tablosunda kazanabilmek için de ne yapmak lazım? Önce para kazanmak, kazandığın parayı da futbol gelirlerine dönüştürebilmek lazım. Bizim ne yazık ki Süper Lig'in 2026-2027 borç liginde kaptaki finansal tabloları ben incelediğimde Ağustos itibariyle ne yazık ki takımlarımızın durumu hiç de iç acıcı değil. Zaten denetim raporlarını inceliyoruz. Bakın bu dört büyük takım halka açık olduğu için 3 ayda bir bunların büyük denetim şirketleri tarafından yazılmış raporlar var. Dördünde de çok önemli bir husus var. Der ki olumlu görüş yok. Ne var? Sınırlı olumlu görüş. Denetçi raporunda, denetim görüşünde takımlara sınırlı olumlu görüş veriyor. Neden sınırlı olumlu görüş? Sınırlı olmasının nedeni şu. İşletmenin sürekliliğine ilişkin önemli belirsizlikler. Yani bu şirketlerin sürekliliğine ilişkin denetçinin kaygısı olduğu için sınırlı bir görüş veriyor. O zaman zaten sormuş olduğun soruda, yani bu takımlarımızın geleceği, sürekliliği, borç durumu ne olacak? Bu takımlarımızın geleceği şu an itibariyle aslında çok belirli değil Emre Tülin.
0: Gelecek aslında birazcık askıya alınmış gibi. Peki kulüpler zaman zaman yüksek dönem karlılıkları açıklıyor. Bu rakamlar gerçek bir ekonomik başarı mıdır yoksa kağıt üzerinde muhasebe oyunları mıdır?
1: Bu bir ekonomik başarı değildir. Evet, bunları da çok yazıyorum. Dört büyüklerin içinde en son finansallarda tek kar açıklayan, net kar açıklayan takım Galatasaray 734 milyon. Ama bunun içeriğine, bunun detayına, bunun teknik bilgisine sahip kişiler incelediği zaman görecekler ki bilançoda açıklanan kar aslında Galatasaray'ın ya da bir futbol kulübünün esas faaliyet gelirinden elde ettiği kar değil. Yani oyuncu satarak kar elde etmiş değil.

0: sponsorluk gelirlerinden kâr elde etmiş değil, yayın gelirlerinden değil. Nereden bu kâr? Muhasebe üzerindeki enflasyon muhasebesi varlığın yeniden değerlemesi gibi aslında muhasebesel işlemlerden oluşan fiktif bir kâr.
1: O zaman siz mesela Galatasaray'ın transfer harcamalarında 77 milyonluk bir harcamaya dikkat çektiniz, 77 milyon avroluk. Bu harcama düzeyi hangi gelir modeliyle karşılandı ki?
0: Yani bu harcama müddeti yine geleceği satın alarak karşılandı. Şampiyonlar Ligi'nden elde edilecek gelecek paralar, yıl içinde elde edilecek işte kombinelerin gelecek dönemlere, yani gelecekteki gelirin satılmasıyla elde edilen paralarla bugün bu harcama yapıldı. Ama bu da doğru değil. Neden? Bu yönetimler gidecek. Gitti. Yerine yeni yönetimler geldi. Siz geleceğin gelirlerine ipotek koyarak eğer bir harcama yapıyorsanız, yeni gelen yönetimlere, yeni gelen ekiplere enkaz devrediyorsunuz demektir.
1: Peki o zaman burada Galatasaray kumar mı oynuyor?
0: Galatasaray değil, bütün takımlarımızdaki sistem bu. Yani bunu Galatasaray özelinde değil de baktığımızda, şimdi madem transfer bütçeleri, transfer harcamalarına girdik, şimdi şunları bahsedelim. Transfer döneminde en çok harcama yapan takım Fenerbahçe. Yani Mason Greenwood'u almış 39 milyon euro. Gerçi Galatasaray'da Leao'yu aldı 38 milyon euro bonservis bedelini, ama gelin bakalım takımlarımızın toplam transfer harcaması ne kadar? En çok para harcayan takım 2026-27 yaz transfer sezonunda yine Fenerbahçe. 99.1 milyon euro. Yani 100 milyon euro Fenerbahçe sadece bu yaz transfer döneminde harcamış. Sahadaki futbolu oyna, biraz önce hocamızın açıkladığı şeylere bakıyoruz. Yani Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında çok büyük bir sportif fark çıktı ortaya. Kendi sahasında Beşiktaş çok etkili bir oyunda, çok net bir skorda ve çok etkili bir oyunda Fenerbahçe'yi yendi. Şimdi Beşiktaş bunun altında mı? Hayır. Beşiktaş'ta 79 milyon euro yapmış harcama yaz transfer döneminde. Galatasaray 78 milyon. Peki hep bana da soruyorlar, bu değirmenin suyu nereden geliyor? Şimdi bu değirmenin suyu işte bu gelecekteki gelirlerin satılması, gelecekteki gelirlerin ipotek edilmesi, Şampiyonlar Ligi, Avrupa turnuvaları ya da diğer turnuvalar ya da gelebilecek sponsorluk gelirleriyle sübvanse edinmeye çalışılıyor. Ama sadece bir transfer sezonunda 100 milyon eurolara yakın harcama yapan Dukaklılarımızda ne yazık ki Türkiye'de böyle bir ekonomi yok. Yani Türkiye'nin genel ekonomisi bile bunu kaldıracak güçte değil. Malum yani durum ortada. Yani takımlarımızın bu paraları harcamaları, bu paraları gider olarak, borç olarak sırtlanmaları çok büyük bir işletmenin sürekliliğine ilişkin önemli belirsizlik dediğimizde bu. Bu borçlar ödenecek. Kim ödeyecek? Nasıl ödeyecek? Ve bunların sportif başarısızlığa döndüğü zaman bunların hepsi finansal başarısızlık, finansal enkaza dönecek Emre Tilev.
1: Bu arada Fenerbahçe 99 harcamış, 29 satış yapmış, 70 net açığı var. Beşiktaş 79 harcamış, 4.2 satmış, 74.8 açığı var. Galatasaray'da 78 harcamış, 5.5 harcamış, satmış, 72.5 açığı var. Trabzonspor'un açığı da 13.6. Yani burada en çok geliri Trabzonspor elde etmiş. Evet. Harcama limitlerinde de en çok harcamayı Fenerbahçe yapmış. Ama gelir gider dengesinde eksi de olan en üst seviyedeki iki takım Beşiktaş ve Galatasaray. Peki nasıl toparlayacaklar?
0: Yani bu işe soyunanlar, bu transferleri son dakika Leao'yu 38 milyon euroya alacaklar. Yöneticiler, yönetim kurulları bunları düşünecek. Demek ki toparlayacaklarını düşündükleri için bu harcamaları yapıyorlar.
1: Cumhurbaşkanını yani bu yüzden mi ziyaret ettiler? Vergi borçları, SGK borçları, stopaj borçları, diğer borçlar yüzünden mi buluştular
0: sizin? Ben onu bilemem. Bunun arkasında yatan, ama gerçek şu. Bizim görevimiz ne? Bizim görevimiz mali tabloyu okumak, analiz etmek ve aktarmak. Şimdi buradaki ziyaretin altında bunlar yatıyorsa ben bu konuda çok bir yorum yapamam. Ama şimdi bir gerçek var. Burada bir fact var. Ne bu fact? Senin bilançon, senin borçluluk yapın, senin oyuncu transferin ve sattığın oyuncuyla gelir gider dengesizliği bilançon hep negatif bakiye veriyor. Ya sen bir futbolcu satamamışsın. Galatasaray 5 milyon euro ne demek ya? Hiçbir futbolcu satmadan, futbolcu geliri elde etmeden, bunun bir ticaretini yapamadan sürekli transfer, sürekli transfer Yani bir olur, iki olur.
1: Satınca da taraftar kızıyor ama mesela 40 milyona Barış Alper'i satacaktı, 30 milyona
0: Evet.
1: satmasın diye ortalık inledi.
0: Hiç de inlemez. Yani bakın, Nelson'u zamanında satmış olsalardı, Nelson 18-20 milyon euroya gidecek bir futbolcuydu. Satılmadı, şu an bedelsiz gönderildi Nelson. Ve Victor Nelson çok başarılı bir futbolcuydu. E peki sen bunları değeri ettiğinde değere döndüremezsen, işte finansal beceri orada sevgili Emre'nin. Sen satılabilecekken, gelir tablona hasılat getirebilecekken, burada taraftar baskısıyla, kamuoyu baskısıyla, taraftar baskısıyla, kamuoyu baskısıyla bir şirket yönetilmemeli. Finansal gerçekler üzerine yönetilmeli bu spor kulüpleri.
1: Peki siz Galatasaray'ın içini dışını çok iyi biliyorsunuz. Divan kurulu üyesisiniz çünkü. Şunu merak ediyorum. Ne oldu Galatasaray'ın mesela Florya projesi, Riva projesi, oradan gelirler o kadar çok olacaktı ki sadece %30'uyla bütün borçlar kapanıp geriye kalan %70'le yatırım yapılacaktı. Ne oldu?
0: Emre'nin her ay genel kurullar, her ay divan kurulu toplantıları yapılıyor. Herkes de bunları soruyor. Divan kurulu üyeleri de soruyor. Her mali burada, Ekim'de mali genel kurul var. Bakalım yönetim kurulu açıklasın. Bu gelirler ne oldu? Riva'dan kaç para elde edildi? Mecidiyeköy'den kaç daire satıldı, kaçı satılmadı? Ya bunlar net bir belirlilikle açıklanmıyor ki.
1: Nasıl?
0: Ya bunlar net olarak...
1: Divan kuruluna peki bunun mecburiyeti yok mu, kulüplerin açıklama mecburiyeti?
0: Bütün kulüplerde, bakın bütün kulüplerin kurumsal yönetim ilkeleriyle yönetilme mecburiyeti var. Ne bunlar? Bir, hesap verilebilirlik. İki, şeffaflık. Üç, tam açıklama. Bunların hepsi kurumsal yönetim ilkeleri. Bunlar halka açık spor kulüpleri. Bir SPK denetçisi olarak ben demeliyim ki bunların hepsi sadece kendi genel kurulu üyelerini değil, yatırımcılarını, binlerce yatırımcısı var, halka açık şirket bunlar. Ona göre yatırım yapacak. Ona göre bilecek. Siz bir proje yapıyorsunuz. Bundan ne kadar gelir, ne kadar hasılat, ne kadar gider? Hepsini yapıyorsunuz. Ne güzel transfer bilançosunu çıkarıyoruz. Bu kadar aldık. 78 milyon transfer harcaması yaptım. 5 milyon sattım. Bilanço eksi 73 milyon bakiye. E çok güzel. Çok böyle basit matematiksel bakkal hesabı. Tamam. E bunun aynısını projelerde, gelirlerde yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz. Yapamıyoruz. Ama bunu sadece Galatasaray değil, Beşiktaş da yapamıyor. Hiç merak etmeyin. Beşiktaş da yapmıyor. Yapamıyor ya da yapmıyor. Fenerbahçe'de yapmıyor. Yani orada net bu kadar, bu transfer bilançosu gibi net belirlilikler yok. Zaten Mali Genel Kurulu bunları konuşuyor, bunları tartışıyor. Ya bu ben ne oldu, ne bitti, neler yapıldı? Yani Vaat İstanbul projesi ne oldu? Ya da diğer yaptığınız yatırımlar ne oldu? E bunları sorguluyor. E bunların da aydınlatılması, bir şekilde hesap verilebilir bir şekilde açıklanması gerekiyor.
1: Saygıdeğer hocam Bora Yargıç'la birlikteyiz. Peki futbol ekonomisi bu kadar batağın içindeyken dün sevgili Mehmet hocamı dinledim. Hürriyet gazetesinin değerli spor müdürü Mehmet Arslan'ı. Çok da severim görüşlerini. Şöyle bir şey dedi. Gelecek yıl naklen yayın ihalesi yeniden yapılacak. Ve yapılırken de rakam 400 milyon ila 500 milyon euro arasında olacak. Ve yeni katılımlar gerçekleşecek dedi. Türkiye'de ekonomik durgunluk bu kadar had safhadayken dijital platformlar, diğer platformların da ihaleye gireceğini söyledi. Olur mu? Yayıncı mutlaka değişecek diye de bir iddiada bulundu.
0: Yani ben ondan emin değilim. Yani orada olaya sadece finansal açıda bakılmıyor. Orada başka faktörler de devreye giriyor. Ama şuna bakacağız. Şimdi 2026 bu transfer döneminden sonra Galatasaray'ın brand value dediğimiz mark kadro değeri 412 milyon euroya çıkmış. Fenerbahçe 283 milyon euro, Beşiktaş 267 milyon euro. Bu kadar değerli takımlar ne demek ya? 400 milyon euro. Bu kadar kadro değeri yüksek, bu kadar piyasa değeri yüksek takımlar olduğu zaman bu tabii ki de yayın gelirlerine yansıtacak. Yani baktığımız zaman bizim ligimizin, Türkiye Futbol Ligi'nin toplam değeri 1,17 milyar euro. Şimdi bunun karşılığı da matematiksel bir hesaplama yaptığımız zaman yayın gelir ücretlerinin tabii ki de artması bir matematik sonucu. Ama onun dışında sadece paraya bakarak, sadece finansal gerçeğe bakarak ihalenin yapılıp yapılmayacağı konusunu birlikte göreceğiz. Ama şu bir gerçek ki artık ligin sonuncusu olan mesela en düşük kadro değeri olan takım Eyüpspor, o bile 12 milyon euro kadro değeri var. Şimdi böyle bir durumda yani bu kadar yüksek değerli kadro değeri, marka değeri yüksek takımlar olduğu zaman bu sponsorluğa da yansıması lazım. Mağazacılık gelirlerine de yansıması lazım. Tabii ki yayın gelirlerine de yansıması lazım Mehmet Bey.
1: Efendim, son 3 dakika içerisindeyim. 2-3 dakika içerisindeyim. Peki bir çıkar yol üretebiliyor muyuz? Yani önerileriniz, divanda da konuşuyorsunuz. Evet, futbolcu satmak, futbolcu üretmek ama aynı zamanda bir taraftar baskısı, başarı baskısının yaratmış olduğu bir eksen kayması olmuyor mu?
0: Evet oluyor, kesinlikle oluyor, haklısınız. Yani sadece şimdi ne yazık ki bizde sadece spor kulüpleri, şimdi spor ekonomisi açısından baktığımız zaman sadece futbol odaklıyız. Yine Galatasaray örneğini vereyim. Futbol dışında Galatasaray'ın diğer branşlardaki başarısı nedir? Voleybol, basketbol, diğer branşlar.
1: Voleybolda geçen yıl fena değildi, basketbolda da keza ama öyle muazzam başarılar, yani
0: Ayda
1: aslında
0: değer.
1: voleyboldaki muazzam bir başarı denilebilir, kupa kazandı.
0: Kayda değer bir başarı futboldaki kadar net değil. Ama kimse ilgilenmiyor ki. Ya da her sene mesela basketbolda Fenerbahçe şampiyon oluyor. Beko Basketbol liginde. Peki Fenerbahçe'nin basketbolda şampiyon olması Fenerbahçe taraftarlarını futbol kadar mutlu etmiyor ki. Fenerbahçe futbolda ikinci ise Fenerbahçe başarısız. Fenerbahçe Beşiktaş'a kendi sahasında yeniliyorsa Fenerbahçe başarısız. Fenerbahçe transfer döneminde en çok transferi yapıp hala derbi kaybediyorsa Fenerbahçe başarısız. Burada sorunun cevabı burada gizli işte sevgili Emre. Yani futbol odaklı olmaktan çıkıp tamamen finansal gerçeğe ya da tüm branşları komple bir entegre ederek analiz edeceksek o zaman kulüpleri böyle değerlendirmek lazım. Ama ne oluyor? Bizim ülkemiz bu futbol gerçekliği nedeniyle tamamen transfer, tamamen taraftar, tamamen kamuoyu, tamamen işte bu eksende, bu etkileşimde, bu izlenim ekonomisinde olduğu için hep futbol odaklı gidiyoruz. O yüzden 4 sene üst üste şampiyon olan Galatasaray top çizgiyi geçtiği sürece hiçbir şekilde yönetimler, finansallar, yönetim kurulları eleştiri konusu göz ardı edilir. Ama siz Türkiye'de ligi eğer ikinci bitiriyorsanız ne yaparsanız yapın, ne kadar doğru işler yaparsanız yapın, borcu ne kadar azaltırsanız azın, yatırımları ne kadar arttırırsanız arttırın, futbolcu satın, futbolcu gelir elde edin, ana faaliyetinizden, esas faaliyetinizden gelir elde edin, başarısızsınız Emre'ciğim. İşte bu sorunun cevabı burada. Ne zaman gözümüzü sportif gerçeklikten finansal gerçekliğe çevirebildiğimiz zaman futbol kulüplerinin sürekliliği, sürdürülebilirliği ve geleceği daha garanti, daha sağlam temeller üzerine atılacak.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum. Çok
0: Ben
1: kıymetli
0: teşekkür
1: bilgiler aktardınız yine. Keyifle dinledik. Ya haftaya görüşmek üzere.
0: Görüşürüz, iyi yayınlar.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Selam, ben Piraye.
5: Ben de Rutkay.
4: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
6: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
7: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bir

0: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen laptopunu okula dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
2: Yeni dönem listesi hazır. Kalem, defter, çanta, bir de bütçe. Yeni müşterilere özel 2,79'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
3: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
4: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
5: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.
7: Reklam bitti.
8: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

0: Efendim beraberliğimiz tüm hızıyla devam ediyor, birlikteliğimiz ve çok özel isimlerle sizlerle buluşuyoruz. Selim Gezer, spiker arkadaşımız ve girişimci bir televizyoncu bizlerle birlikte Gaziantep'ten bağlanıyor. Selim, günaydın, hoş geldin.
1: Günaydınlar Emre abicim. Herkese merhabalar. Mutlu bir salı günü diliyorum tüm Radyo Gol ailesine ve Radyo Gol dinleyenlerine.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Saatler 8.25'i gösteriyor. Beraberliğimiz canlı yayında sürüyor ve diyorum ki nasıl bir derbi, nasıl bir Galatasaray, nasıl bir Trabzonspor izledin?
1: Derbiyle başlamakta tabii fayda var. Çünkü en çok konuşulan, gündemi meşgul eden, hafta sonu hepimizin konuştuğu, dilinde olan bir mücadeleydi. Açıkçası Fenerbahçe için şunu söylemek lazım. Taraftarını bir mutlu ediyor, bir mutsuz ediyor. Yani 18 yıllardan sonra Şampiyonlar Ligi'ne girmenin sevinci hala tadı damaklardayken bir anda derbi mağlubiyetiyle birlikte o son geçmişteki 8-9 senelik Fenerbahçe kimliği, hüviyeti bir anda hatırlanıldı. Çünkü taraftarın gözünde Sayın Aziz Yıldırım'ın gelmesiyle birlikte Fenerbahçe camiasında artık tüm olumsuz gelişmeler bir kenara bırakılacak ve bambaşka bir Fenerbahçe yaşanacak hevesi vardı. Nitekim Şampiyonlar Ligi'ne 18 yıl sonra katılan Fenerbahçe'de biz bu hissiyatı sonuna kadar almıştık. Çünkü Şampiyonlar Ligi çok büyük bir mecra. Bugün Türkiye'de Galatasaray'dan sonra Fenerbahçe, Beşiktaş katılmakta zorlanıyor, yani ikinci olan takımlarımız. Ve 3 ön eleme turu geçip katılmış bir Fenerbahçe vardı. Derbi konusunda oynanan oyundan ziyade yapılan oyuncu değişiklikleriyle alakalı ben doğru bulmuyorum. Yani İsmail Kartal'ın oyuncu değişikliklerinin mantıklı açıklanabilir bir tarafı olduğunu söyleyemem açıkçası. Yine de hocayla alakalı çok böyle dibe vurarak eleştiri yapmayı sevmiyorum. Yapmanın doğru olduğuna inanmıyorum. Çünkü ben de bir Fenerbahçe taraftarıyım ve hocanın tabii ki başarılı olmasını isteyeceğiz. Hocanın oyuncu değişiklikleri bir kere çok hatalıydı derbide. Şöyle ki oyunun içerisinde oyunu okuyamadı İsmail Kartal. Yani devre arasında Kerem İrfan değişikliğiyle birlikte 4-4-2'ye dönmeyi planladı ki Kerem 4-4-2 oynayabilecek tarzda asla bir oyuncu değil. Kerem'den forvet olmayacağını bir türlü hani çözümleyemedi Fenerbahçe. Bulamadı o noktadaki cevabı. Çünkü geçen sene Tedesco'da denemişti Kerem'in. Yoklukta Kerem'i forvet denedi ama olmadı. Yani olmayacak. Kerem'den Fenerbahçe oyun yapısında doğru performansı alamayacağına inanıyorum. Kerem geçen sene evet gol atmış olabilir. Gol yollarında etkili olduğu dönem oyunlar olmuş olabilir ama Kerem'in fizik kalitesi ve fizik yapısıyla birlikte uzun boylu Beşiktaş savunmacılarının arasında 1.90-1.87 boya sahip savunma oyuncularının arasında, hele ki bu oyuncular bir de atletik oyuncular, Kerem kaybolması çok normal bir isimdi. Yani ben bundan bir önceki programda şunu söylemiştim. Neden hoca sıkışma anını düşünerekten, yani 1-1 ya da 1-0 geride, bir farklı geride olduğu senaryoyu düşünerekten rahat olduğu maçlarda Lukaku'yu Vedat'la birlikte çift forvet oynatmıyor şeklinde bir ifadem olmuştu. Yine katılıyorum, Beşiktaş maçında eğer Vedat'ı çıkartmasa Lukaku tercihi yine olur. Lukaku yine olur yani. Yine, ama çift forvet oynat. Kerem'i niye alıyorsun ki? Ve bununla birlikte iyi bir İrfan performansı vardı ilk yarıda. Hatta bir tane gol ağlara gitti, sayılmadı offside sebebi de. Tam İrfan böyle onun hevesiyle tekrardan oyuna adapte olmaya çalışıyordu ki İrfan ilk yarıda hiç de kötü bir futbol oynamadı. Bence iyi de bir futbol oynadı. Oynatıyorsun, niye çıkarıyorsun? Çünkü hocanın kafasında bazı şablonlar var. İrfan çıkar, işte Kerem girer. Ya da Kerem varsa İrfan girer. Ya da Vedat 64-65'te çıkacak, Lukaku girecek. Yani bu senaryoyu en az 10 hafta daha devam ettirecekse İsmail Kartal, geçmiş olsun Fenerbahçe için, doğru bir taktik olduğuna inanmıyorum. Lyon maçında ne kadar doğru oyun oynattığını kendisi de gördü. Beşiktaş maçında da o kadar kötü oyun oynattı. Sadece Gendouzi İsmail değişikliğinde İsmail Kartal'ın hamlesi olarak, çünkü Gendouzi o sırada çok yorulmuştu ve bazı pas hataları yapıyordu, top kayıpları yapıyordu. O hamlesi doğruydu bana göre. Fenerbahçe'de bazı isimler, bazı gazetecilerin açıkça ifade etmek gerekiyor, net konuşmak gerekiyor. Sayın Aziz Yıldırım'la ilgili eleştirileri bence çok yersiz ve gereksiz. Bugün 4. haftası bitmiş ligde, evet 2 mağlubiyet almış ama Şampiyonlar Ligi'ne katılan bir Fenerbahçe. Hem tribünüyle, hem tesisiyle, hem de farklı birimleriyle ayağa kalkmaya çalışan bir Fenerbahçe var. 8 yılda olan 9 yıllık başarısızlığın ardından gelen Aziz Yıldırım tüm anlamıyla koltuk renginden stadyumuna LED panolarından Samandıra tesislerine hepsinin dönüşümünü gerçekleştiren bir başkan ve halihazırda da bu adam 73 yaşında ama bir o kadar da enerjik ve kendini iyi toparlayabilen bir isim. Basın camiasının Aziz Yıldırım'la ilgili eleştirileri çok ağır ağır ithamlar. Yani editler yaparsınız Aziz Yıldırım'la ilgili işte efendime söyleyeyim Range Rover'la editler yapmaya siz devam edin. Aziz Yıldırım sezonu başlamıştır. Bir hafta önce siz niye o zaman Lyon maçı ile ilgili Lyon bittikten sonra büyük başkan diyorsunuz da bir hafta sonra olan olaydan sonra hadi Range Rover'la editler yapmaya devam edin diyorlar taraftarlara. Ben anlamış değilim açıkçası, hiç doğru değil. Yani eğer bu gazetecilikse, eğer bu medya mensubu kişilerse bence doğru değil yani. Bir kulübün başkanına bunlar söylenmez. Yani siz dalga geçmiş oluyorsunuz o zaman. Doğru ifadeler değil. Gelelim Beşiktaş'a. Beşiktaş tabii Trossard'ın iyi oyunuyla birlikte. Orkun'un ki Vlahovic müthiş bir forvet. Eğer Beşiktaş doğru kullanabilirse Vlahovic'den çok büyük fayda sağlayacaktır. Gerçekten çok iyi transfer. Beşiktaş yönetimine tebrik etmek lazım. Oynanan oyun İtalyano'nun yerleştirdiği oyun karakteri Beşiktaş'ta açıkçası yıllar sonra 2016-2017 yıllarındaki Beşiktaş'ı bir anda benim aklıma getirdi. Çünkü eğer Beşiktaş bu oyunu oynamaya devam ederse Beşiktaş şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olacaktır. Çünkü çok da iyi bir kadrosu var. Trossard'ı, Vlahovic'i, Kasumattuarası kanatlarda iş yapan bir Beşiktaş var ve topla birlikte oldukça hızlı çıkabiliyor. Orkun'u çok iyi değerlendirmeye başlamış Beşiktaş. Bu oyun yapısıyla bence Beşiktaş dediğim gibi şampiyonluğun en büyük favorilerinden biri olacak. Tabii bununla birlikte Galatasaray'a da hemen değinelim. Galatasaray'a da işler tıkırında. Sezon başında transferler için taraftar çok üzüldü. Niye gelmedi, niye gitmedi dedi. Başta getiren değil, sonradan getiren daha karlı çıktı. Açıkçası Fenerbahçe'yi yorumlayacak olursak o noktada. Başta Fenerbahçe getirmişti, transferleri indirdi. Sonunda da Galatasaray getirdi. Sonunda getiren daha karlı görünüyor şu anda. Ezeli rakibiyle arasında 4 puanlık bir fark oluştu. 10 puana sahip Galatasaray. Başakşehir deplasmanında da 3-2 galip gelmeyi bildiler. Galatasaray bir şekilde ve zor şartlarda da olsa kazanabilmeyi başaran bir takım. Tabii bu omurganın en büyük paylarından biri Osimhen. Osimhen'le ilgili bir sakatlık şüphesi var. Birkaç hafta sahalardan uzak kalacağı söyleniyor. Bakacağız, göreceğiz. Eğer Osimhen'in eksikliğinde Galatasaray'ın nasıl bir performans vereceği de çok merak konusu. Malum Sporting Lisbon maçı var. O mücadelede de Sporting Lisbon deplasmanında da Galatasaray'ın yeniden ulusal seviyede oyununun yapılması olacak. Çünkü Galatasaray oyununu da geçen sene çok ağır eleştiriler vardı. Avrupa'da hatta tarihin en kötü Liverpool'u dendi vesaire. Galatasaray için de yeniden Avrupa sahnesinde kendini gösterme fırsatı yakalayacak sarı kırmızılar. Tüm takımlarımıza başarı dileklerimizi iletelim. Perşembe günü Fenerbahçe Roma ile oynayacak. Bütün mücadelelerde iki takımımıza da başarılar diliyoruz. En son 2007-2008 sezonunda sevgili Emre abi, senin de Star TV'de çalıştığın dönemde Türk futbol severler iki Şampiyonlar Ligi maçı bizde birden izliyordu. Umarım TRT'de de çok keyifli maçlar izleriz. Takımlarımızın turlarını, şampiyonlukları ya da galibiyetlerini diyeyim daha doğru ifadeyle izlemiş oluruz.
0: Çok teşekkür ediyorum ama beraberliğimiz de devam ediyor sevgili Selim Gezer. Selim, özellikle son dönemde Anadolu takımlarında bir düşüş var mı? Bunu nasıl yorumluyorsun? Şimdi Antalyaspor, daha önce Gaziantepspor teknik direktör değişimine gitti. Antalyaspor'da Bülent Korkmaz'la yollar ayrıldı.
1: Evet, dün Gaziantep Futbol Kulübü Göztepe deplasmanında yeni teknik direktörü Orhan Ak'la birlikte çok güzel bir galibiyet aldı. 4-2'lik skorla. Gaziantep Futbol Kulübü'nü tebrik etmek lazım. Rumen Hoca yönetiminde başladığı sezonda ki Rumen Hoca'yı da geçen sene getirmişlerdi. İsmi şu an aklıma gelmiyor, özür dilerim. Rumen teknik adamın gitmesi sonrasında Orhan Ak hemen getirildi. Orhan Hoca çok iyi bir futbol ve çok iyi bir sonuçta Göztepe gibi çok zorlu bir deplasmandan 3 puanla çıkmayı başardı. Ki nitekim Fenerbahçe'nin de bir puan önünde Gaziantep Futbol Kulübü 7 puanı var. Antalyaspor'da Bülent Korkmaz, ya Bülent Korkmaz değil, Bülent Hoca. Evet, kariyeri çok iyi bir futbolcuydu. Artık takım kaptanlığı yıllarca Galatasaray'da ama Bülent Hoca'yla birçok takımın kan bağı tutmuyor. Yani olmuyor, olmayacak da gibi görünüyor. Yani Bülent Hoca'nın evet teknik direktörlüğünü burada tartışmamız doğru olmayabilir. Hocayı kırmayalım ya da üzmeyelim sevenlerini. Fakat Bülent korkmasın, Anadolu takımlarının başındaki serüveni hep bu şekilde. Yani 5 maç, 10 maç, dönem dönem başarılı olduğu zamanlar oldu ama o iletişim, o bağ bir türlü kurulamıyor Bülent Hoca'nın takımındaki futbolcularla. Bunu söylemekte fayda var. Tabii Gençler Birliği bir yandı, bir söndü. Performansı acaba dedirttirdi. Ya şu yok, geçtiğimiz yıllarda eskiden bir Sivasspor performansı hatırlıyorum, ya da Gaziantepspor performansı hatırlıyorum. Yine aynı keza Başakşehir'in çok etkili olduğu, şampiyon olduğu yılları yaşadık Anadolu kulübü olarak. Fakat buralarda Trabzonspor yine aynı keza. Anadolu'dan başarı sağlanabilmesi için, Anadolu'nun başarıyı yakalayabilmesi için Anadolu'ya maçlara taraftarının gelmesi lazım. Gaziantep Futbol Kulübü 7 puanla Fenerbahçe gibi bir takımın da bir puan önünde. Haftaya da Gaziantep Futbol Kulübü Fenerbahçe mücadelesi oynanacak. Göreceğiz kaç taraftar gelecek. Tribünlerin çünkü sol taraftaki kale arkasını komple Fenerbahçe tribünü. Ben Fenerbahçe taraftarıyım ama bunu rahatlıkla söylüyorum. Çok yanlış bir politika. Sol taraftaki kale arkasını birçok Anadolu takımı altlı üstlü bütün büyük takımlar geldiğinde satıyorlar. Ya sen kendi sahanı deplasmana çeviriyorsun ya. Olur mu böyle şey? Kendi sahanı deplasmana çevirmeyeceksin. Gerekirse o bileti 1 liraya satacaksın. Her yerden otobüs kaldıracaksın. Tribünlere teşvik edeceksin. Panayır yapacaksın. Maçlardan önce konser organize edeceksin ki insanlar artık futbolun o sevimli tarafına, güzel tarafına gelsinler. Koca Gaziantep Futbol Kulübü'nün 40 bine yakın tribünü var. 4 bin kişi gelmiyor. 3 bin kişi geliyor. 2 bin kişi geliyor. Olur mu ya? Koca Gaziantep şehri 2,5 milyon nüfusa sahip. Diğer şehirlerde de durum aynı. Çok farklı değil yani. Kocaeli'yi, Bursa'yı geçelim, onlar ayrı örnekler, Eskişehir. Ama durum bu şekilde Anadolu'da.
0: Biraz da kadın futbol diyelim.
1: Aa, geldik şimdi uzmanlık alanımıza. Kadın futboluyla alakalı. Biraz doluyum. Özellikle konuşmak istedim kadın futboluyla alakalı. Türkiye Futbol Federasyonu'na sesleneyim. Ya artık ben kadın futbolunda 23-0'lık bir skor görmek istemiyorum. Türksel Kadın Futbol Süper Ligi'nde. Yani Giresun Sanayispor'a, futbolcularına geçmiş olsun dileklerimi ileteyim. Bu hafta oynadıkları mücadelede 23-0'lık bir skorla mağlup oldular. Yani biz defalarca şunu anlatmaya çalışıyoruz kadın futboluyla alakalı. Artık standartlar getirilsin, profesyonel seviyeye çıkarılsın. Oyun ne tarzda oynanıyorsa oynansın ama yönetim tarzları, mali yapılar artık denetlenebilir olsun. Ya Trabzonspor Bakırköy maça çıkmadı ya, daha ligin ikinci haftası. Ey federasyon, neredeyiz ya, neredeyiz? Bakırköy futbol takımının mali yapısını hiç mi incelemediniz? Oyuncuların transfer kontratlarını, oyuncuların sözleşmelerini hiç mi incelemediniz ya? İkinci haftada Bakırköy maça çıkmıyor. Niye? Maddi imkansızlıklardan ya da başka sebeplerden dolayı. Yani eğer Bakırköy ligden çekiliyorsa anında karar al, al ligden. Mis gibi takımlar var yani, paralı, o kulübü o noktaya getirebilecek, hemen anında transfer yapabilecek insanlar, yerler var. Yani Türkiye Futbol Federasyonu bir kere kadın futboluyla alakalı asla kapatmaması gerekiyor. Asla, çünkü birçok kızımız ekmek yiyor oradan, evladımız ekmek yiyor, genç kızlarımız bu işe hevesleniyor, gönül vermişler. Sporun her türlüsü güzel ama bununla alakalı mali yapısı uygun olan takımların lige alınması kanaatindeyim. Ayrıca 3 tane maçı Türkiye Futbol Federasyonu kendi YouTube sayfasından canlı yayınlıyor. Ya Fenerbahçe Galatasaray maçını niye canlı yayınlarsın ya? Zaten kulüp televizyonu canlı yayınlıyor bu maçları. Dönüp öteki tarafta Hakkari Yüksekova'da Cemile Timur'un başarısından bahsedelim. Hakkari Yüksekova'da canlı yayın yapalım. Ahmet Spor'un maçlarını yayınlayalım Diyarbakır'da. Ya da başka yerde. Ama biz yine Fener Galatasaray'ı yayınlıyoruz. Geçen hafta bir Antalya'yı yayınladı federasyon. Tüm maçların canlı yayınlanması lazım. İnsanların kadın futboluna ilgi duyabilmesi için söyleyeceklerim bunlar efendim.
0: Çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Ve katılım
1: kolay
0: için sağ ol, var ol diyorum.
1: Teşekkürler, kolay gelsin.
0: Evet, sevgili Selim Gezer bizlerle birlikteydi. Zamanı onunla paylaştık. Sizlerden gelen mesajlar var. Telefon alamıyorum. Telefonumla ilgili bir sorunum var. O yüzden de maalesef sadece mesaj üzerinden, WhatsApp üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Sevgili Arif Sunu hocamdan gelmiş. Güzel bir gün diliyorum. İyi yayınlar diliyorum. İşe giderken keyifle sizi dinliyorum demiş Arif Sun'a. Teşekkür ediyorum. Tamer Kaplan'dan gelmiş. Emre hocam, Denizli'den selamlar. Hakemlerin hakem seminerlerinde verdiği fotoğrafa ne diyorsun demiş. Vallahi hocam, gerçek mi değil mi bunun tespit edilmesini hukuka bırakıyorum. Ama hakem semineri'nde öyle bir fotoğraf çektirip arkada da koymak falan bana çok mantıklı gelmiyor. Ben Fırat Aydınus'a katılıyorum. Türkiye Futbol Federasyonu'nun eğer bu fotoğraf bir fake fotoğrafsa hemen açıklama yapması gerekiyordu. Hemen. Hemen Halil Umut Meler'i, ki fotoğraftaki isimlerden biri Halil Umut Meler, sorgusuya çekip savunmasını alıp bunu paylaşması gerekiyordu. Yok, eğer fake değilse o zaman gereğini yapmalı. Yani böyle bir atmosferde tabii kimsenin aldığı alkole, sigaraya vesaireye karışmak bizim haddimiz değil. Ama burası bir kamusal alan. Burası Türkiye Futbol Federasyonu eğitim kampı olduğu iddia ediliyor. Ve bu iddialar doğruysa buna göre gereken davranış ortaya konulmalı. Yoksa mesele orada kullandıkları, içtikleri alkol hikayesi değil. Yani sonuçta bakkalda da satılıyor alkol. İsteyen istediği şekilde eğer seviyorsa tercihini ona göre kullanır. Buna ben karışmam, beni ilgilendirmez. Ama kamusal alan dikkate alındığında bu önemli bir handikapı da beraberinde getiriyor. Nasıl araba sürerken ya da uçak sürerken ilk kontrol edilen şeyler bunlarsa. Ben Hüseyin Mecit, selamun aleyküm, hayırlı yayınlar, hayırlı sabahlar, tüm konuklara selam olsun. Dün Göztepe'nin maçını izledim, inanamadım. Bu takım nasıl bu hale geldi? Hocam Göztepe deme, bam telime basıyorsun, canım sıkılıyor. Baştan beri diyorum Stoylov'la olmaz. Yani işte böyle gezinirsin yani. 3 maç kazanırsın, 2 maç kaybedersin, 5 maç kazanırsın, 4 maç kaybedersin. Oradan 8.liğe kabul edersin. 6.lık aa fena değil, seneye daha iyi olacağız dersin. Ya hocam hep söylüyorum ya, Göztepe'nin hocası değil. Değil ya, 3 yıldır bu takımda değil mi abi? 3 yıldır bu takıma bir dokunuşunu yapması lazım artık. Günaydın kral hocama, geçmiş olsun demiş bir değerli dinleyenimiz İsmail. Çok teşekkür ediyorum. Sorar mısınız, gelecekteki gelirleri ipotek etmek diyor ama mesela Osimhen, Leao gibi oyuncular 3-4 yıllık sözleşme yapıp yatırım yapıyorlar. Çünkü bu oyuncular yapamıyor işte. Onu anlatıyor Ali Cemal'cim. Anlayamamışsın o noktayı. Sen onu yapamıyorsun. Yani mesela Galatasaray'ın muazzam paraya son dönemde sattığı Sacha Boey dışında kaç tane oyuncu var? Mesela Nelson'u niye satamadın o zaman? Satıp para kazanabilirdin. Zaniolo'yu Galatasaray getirdi. Muazzam paralar kazanacağız, uçacağız, kaçacağız dedi. Ne oldu? Kaça sattı Galatasaray Zaniolo'yu? Kar mı elde etti, zarar mı elde etti? Ya bugün Osimhen 4 yılı bitirdiğinde ya da 3 yılı bitirdiğinde satmadığında bonservis bedeliyle elinde kalıyor mu? Kalıyor. Bedelsiz ayrılabiliyor mu? Ayrılabiliyor. Senin bugüne kadar ödediğin paraların hepsi yalan oluyor mu? Oluyor. O zaman ne olacak? Yani 3-4 yıllık, mesela ben gelecek yılda şampiyon olacağım. Şampiyonlar Ligi'nden 50 milyon euro gelir elde edeceğim. Ya böyle bir gelir kalemi, ticari anlayışın, ekonomik bakış açısının doğru işlerliğini ortaya koyar mı? Mesela siz ev geçindiriyorsunuz ve şöyle mi diyorsunuz? Ben seneye maaşım 100 bin lira olur. O zaman ben gideyim bir araba alayım şimdi. Ama olmadı maaşınız. Ne oluyor? Patlıyorsunuz, iflas ediyorsunuz. Zaten Türkiye'deki iflasların, Türkiye'de işte kredi çekip oradan buradan alınan evlerin, arabaların maalesef geri ödenememesinin temel prensipleri bu. Ayağımızı, bak çok güzel bir Türk atasözü var ya. Ayağımızı yorganımıza göre uzatacağız. Uzatmıyoruz. Kulüpler de uzatmıyor. Onu anlatmaya çalışıyor. Yani 4-5 yıllık gelir gider kalemini bırak. Ben 37 yıldır işin içindeyim. Özellikle 2000'den sonra hiçbir kulübün kar elde ettiğine tanıklık edemiyoruz. Sürekli zarar içerisinde. Ben sana sorayım ya. Arda Güler akıllarda kalan isimlerden biri. Belki de birkaç kişi daha. Avrupa'ya ihraç ettiğimiz ve bunun karşılığında ciddi maddi gelir elde ettiğimiz kaç tane futbolcu sayabiliriz? Bir elin parmaklarını geçmez son 10 yıl için. Son 30 yılda da o kadardır yani, bir elin parmakları kadardır. O da 2000 yılında herkesin işte Inter'e oraya buraya gitmesiyle. Günaydın Emre Bey, kolay gelsin, selamlar demiş. Mehmet Yıldırım'dan gelmiş. Devam edelim. Ayrettin Hacı Salihoğlu hocamdan gelmiş. Hocama Karadeniz'den, Şavşat'tan güzel günler dilemiş. Çok teşekkür ediyoruz. Ben Q17'den gelmiş. Selamünaleyküm. Hayırlı sabahlar. İyi yayınlar. Kolay gelsin. Daha güzel insan. Hoş geldin. Geçen hafta salı günü sorarız demiştin. Takımların bu borçları nasıl ödeyecekler? Evet ama 8.25'te atmışsınız. Biz 8.25'te veda etmiştik hocama. Yani maalesef daha erken atarsanız bu mesajı ben bu soruyu sorabilirim ama diğerinde çok geç gelince bana mesaj maalesef atamıyorum. Bugün Dünya Okuryazarlık Günü'ymüş. Derfin Yunus Tane Hocam'a çok teşekkür ediyoruz. Yunus Balyer'den de gelmiş. Fenerbahçe geçen sezon 2 yenilgisini 31. haftada Galatasaray'a karşı almıştı. Bu sene 4. hafta geride kaldı ve 2 yenilgisi var diyor Yunus Balyer. Valla Fenerbahçe'de İsmail Kartal için çalıyor çanlar. Ben size söyleyeyim, Roma maçı eğer bir kayıpla noktalanırsa oradan gelip de burada talihsiz bir durum söz konusu olursa ben maalesef Fenerbahçe'de bir değişimin tetiklenebileceğini düşünenlerdi. Yani öyle olacağını düşünüyorum. Ha, bu konuda yanılıyor olabilirim. Ama Fenerbahçe oyun planlaması, oyun düzeni, oyun biçimlenmesine baktığımızda bu görüntünün nitelikleri dikkate alındığında bence iyi bir süreç geçirmiyor teknik adam konusunda. En doğru kelimeyi aradım, kırmadan, dökmeden, zarar vermeden ama en doğru kelime bu. Yani doğru bir zamanlamayı maalesef sağlayamıyor ya da doğru bir kelime nedir? Yönetilemiyor ya. Doğru yönetilemiyor. Evet, tam doğru kelime bu. Maalesef Fenerbahçe doğru yönetilemiyor. O yüzden de bu sıkıntıları yaşıyor. O yüzden de bu sıkıntılarla karşı karşıya kalıyor. Bugün Hürriyet gazetesinde bu gözyaşları takımı ateşledi. Milli voleybol takımımızın kritik zaferinde 2-1 milliler geriye düştüğünde Melisa Vargas gözyaşlarına hakim olamadı. Kaptan Ego Eda rekorlarıyla tarihe geçerken herkes Melisa'ya destek verdi ve maç sonunda muazzam bir duygu patlaması oldu. İtalya Türkiye'ye teslim oldu haberleri de gündemde. Şöyle ki Tutto Sport, İtalya finalde süper Türkiye'ye teslim oldu yazarken La Repubblica, İtalya en kritik anda dağıldı başlığını kullanmış. Bunlar da gazetelerden yansıyan haberler. Efendim devam edelim. Alkışlarla uğurlandı sevgili Serhat Kılıç. Onunla CNN Türk'teyken tanışmıştım. Haberler diye bir şey yapıyorlardı. Gelmişlerdi, orada da spor haberleri vardı. Ve abi senin taktisini yapıyoruz dediler. Dedim valla onur duydum. Çok teşekkür ediyorum Serhat. Gerçekten çok keyifli, çok güzel. Ben de seyrediyorum dedim. Uzun uzun gülüştük, sohbet ettik. Ve zamansız bir şekilde aramızdan ayrıldı. Şimdi bakıyorum ki bu zamansız bir biçimde aramızdan ayrılışı ve ebediyete intikaliyle ilgili arkadan bir sürü resimler paylaşılıyor. Gizli olması gereken, mahrem olması gereken ve basının elinde değil de belki de bu işler için özellikle araştırma alanlarının, emniyet güçlerinin elinde olması gereken fotoğraflar basında çarşaf çarşaf yayınlanıyor ve altında da karalama kampanyaları, çirkin ifadeler, talihsiz yorumlar var. Ya bizim dinimizde ölünün arkasından konuşmak diye bir şey yoktur. Yani ölünün arkasından konuşmak gibi bir şey yok. Yani biz niye ölünün arkasından konuşuyoruz? Yazık değil mi? Günah değil mi? Ayıp değil mi? Allah katında nasıl bir günahın içerisine çekildiğimizin farkında değil miyiz? Yapmayın. Ya yani o yüzden bu çirkin davranıştan bir an önce sıyrılmamız lazım. Bunu yapmamamız lazım. Eğer bu tip davranışları ortaya koyarsak ben hep derim insanlar yaşattıklarını yaşamadan ölmez. Bir şekilde siz de ciddi anlamda sorunlar yaşarsınız. Buzlar çözülmüş. Victor Osimhen'e 100 asist yapmak istiyorum demiş. Kim demiş bunu? Galatasaray'ın yeni transferi Rafael Leao. Bu arada Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu ile bir araya gelmiş Galatasaray Kulüp Başkanı Dursun Özbek. Yeni sezonda hayırlı olsun demiş. İbrahim Hacı Osmanoğlu da Özbek'e forma hediye etmiş. Seviyorum seni Özbek. Ben de seni seviyorum başkan. Vallahi çok iyi adamsın. Aynen, çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldin Sayın Özbek. Ben teşekkür ediyorum Sayın Hacı Osmanoğlu. Hep geçmişte demediğini bırakmamıştın bana. Ya işte olur öyle şeyler. Ay ay ay, şu koltuk, sen nelere kadirsin. Sen nelere kadirsin hocam. Şu koltuğu çok seviyoruz ya. Yani benzeştirmem yanlış olacak ama ay, ben sadece şey diyorum, gitmeyeceğim, bırakmayacağım. Bu koltuk çok değerli, çok kıymetli. Vallahi çok kıymetli. Bu koltuk için çiğ et bile yerim noktasındayız. Başka da sorum yok. Bu durumda kayıt gelirleri acaba Fenerbahçe'ye katılıyorum. Üstadım Fenerbahçe doğru yönetilmiyor demiş. Galatasaray için kayıt gelir mi demiş. Ben yanlış okudum. Valla dir kayıtla falan olmaz hocam. Van Persie'nin işte Hollanda'da yaptıkları ortada. Bazıları zamanla iyi futbolcu ama iyi teknik direktör olamıyor. İyi teknik direktör de Mourinho'yu getirdik abi, o da tutmadı diyeceksin. Evet. Evet. O zaman yani bence Fenerbahçe'nin daha dinamik bir spor aklına, sportif akla ihtiyacı var. Oğuz Hoca da o değil mesela. Oğuz Hoca da o sportif akıl değil. Yani İsmail Kartal sorunlu da Oğuz Hoca sorunlu değil mi? Bence Oğuz Hoca'nın da burada ciddi bir sorunu var. Siz sadece bonservis gelirini düşünüyorsunuz. Bu yanlış. Bir formayı, 1 milyon formayı Kaan Ayhan için almıyor taraftar ya da koltuklu hoca fiyatları. Milyonlar ödemiyor. Galatasaray 13 olduğu sezonun genç oyunculara yatırım yaptı. Bonservis alırım dedi. Sonuç hem sportif hocam, onu demiyorum ki. Senin ödediğin para 135 milyon euro. 135 milyon euroluk bir merchandising geliri yok. Yok öyle bir gelir. Öyle bir gelir elde etmiyorsun yani. Osimhen'in maaşını dahi çıkartamıyorsun sattığın formalardan. Kaç tane forma satmış Galatasaray? Ne kadar merchandising geliri elde etmiş? Ne kadar Galatasaray'ın stat dışı gelirleri var? Stat dışı derken hani forma satışı, tişört satışı, o bu. Rakamlar ortada. Sen elde edemiyorsun. O yüzden bataklısın. Yani eğer sizin dedikleriniz gerçek olsa, o zaman Galatasaray, Fenerbahçe, işte atıyorum Trabzonspor hepsine artı yazması gerek. Ama size söylüyorum, sadece bu yıla özgün bilgileri aktarıyor saygıdeğer hocam. Yani ezbere palavradan dandiri dandiri konuşmuyor hocam. Bu yıla ait bilgilere baktığımızda çok net görüyoruz. Yani 99 harca 29 satış yap, 70 net zarar. 72,5 net zarar Galatasaray. 74,8 net zarar Beşiktaş. Milyon eurodan bahsediyorum. Bunları toplam rakamlara eklediğinde, yani bugün an itibariyle Türk kulüplerinin toplam zararları hangi boyutta, farkında mısınız? Muazzam seviyeye gelmiş durumda. Bu zararları nasıl karşılayacağız futbolda? Bakın, bundan 4 yıl önce biz 1 milyar euroyu geçti 4 büyüğün borcu diyorduk. 1 milyar euroyu. 1 milyar eurodan bahsediyorum. Bugün sen sadece 4 milyon euro yayın geliri elde ediyorsun. 4 milyon euroluk yayın gelirini elde ettiğin bir yerde nasıl ve ne şekilde kâra geçmeyi düşünüyorsun bu kadar harcamayla? Mümkün değil. Bakın, 2026-2027 yaz döneminde 18 Süper Lig kulübü 418,38 milyon euro harcamış. Yaklaşık da 140 milyon euroluk satış gerçekleştirmiş. İkisini birbiriyle birleştirirsen net açık, sadece bir yıla ait 278 milyon euro. 2025-2026 döneminin bilançoları açıklandı biliyorsunuz. Fenerbahçe'nin zararı 4,1 milyar TL. Trabzonspor'un 1.9, Beşiktaş'ın 1.3, Galatasaray'ın da milyar TL, Galatasaray'ın da 608 milyon TL. Buradan baktığımızda 4 kulübün toplam net zararı 6.8 milyar TL. Bölsene 50 hocam. Bunları ben değil KAP söylüyor. Bak açtım önüme, KAP zararlarını söylüyorum. O yüzden de muazzam bir zarar kalemi içerisindeyiz. Ama taraftar duygusal. Sınacağım ya. Osimhen'i aldık ya. Oraya geldi bak, Greenwood geldi hocam ya. Trossard'ı aldık. Taraftar böyle bakıyor zaten. Taraftar ne olacak? Taraftar için sorun yok. Ama kulüp batıyor hocam. Bak Türkiye'de eğer bir Yeni Malatya, bir Mersin İdman Yurdu, bir Adana Demirspor nerede şimdi? Nerede ya soruyorum. Bu kulüplerin arkasında muazzam taraftar güçleri ve kulüplerin kendi 100 yılı aşkın dinamikleri olmasaydı ayakta kalabilirler miydi? Mümkün değil. Günaydın kardeşim. Şampiyonlar Ligi'nde her iki takıma da başarılar diliyoruz demiş. Ahmet Burçin'den gelmiş aynı dileklerle. İbrahim'den gelmiş. Emre abi, Türk futboluna artık yazıklar olsun. Milyonları alan futbolcular sahada yatıyor, taraftarlarına ihanet ediyor. Fenerbahçe Beşiktaş maçında bunu hepimiz gördük. Ben Beşiktaşlıyım ama burada mesele takım değil, zihniyet. 10 milyon dolarlık futbolculara tek sözüm var. Yazıklar olsun. İstanbul Sarıyer'den İbrahim Bulut. Bence çok güzel derbiydi. Aynı fikirde değilim İbrahim. Çok güzel oynadılar. Çok başarılı bir derbiydi. Ve inanılmaz bir süreç yaşandı. Betül Ersoy'dan gelmiş mesaj, teşekkür ediyorum. Ruhi Çenet'in yeni belgeselini nasıl buldun abi? 63 milyon izlenmiş. Hasidikiler topluluğunun konu aldığı belgesel güzel skeçlere konu oldu. Valla işte Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Yahudileri anlatan bir kısmını izledim. Enteresan. Sonra da o belgesele bağlı tepkisellikler de oluşmuş. Enteresan. Ruhi Çenet enteresan işlere imza atıyor. Ben ta ilk çıktığı günden beri o kendini göstermeden önce sadece ve sadece sesiyle hayat verdiği videolarından beri takip ederim. Çok da başarılı buluyorum. Fenerbahçe teknik ekip komple değişmeli. Çimciye kadar. Sil baştan olmalı. Bu Aykut Kocaman, İsmail Kartal daha tesislere girmemeli. Yeter. Artık başka hoca mı yok? Sanki ne veriyorlar? Bu kadar olmaz. Hele Zeki Murat Göle hemen gitmeli demiş. İsmail Bey'den gelmiş. Günaydın Emre abi. Merchandising demek biraz bizi bunları konuşurken açıklaması zor şeyler. Ya işte ürün satışlarından elde eden gelirler. Yani ürünlerden elde edilen gelirler. Bir de buna franchising diyorlar. Franchising dedikleri de bu ürünleri satmak için açılan mağazaların farklı yerlere verilmesi. Mesela franchising verdik diyorlar ya, kime verdik? İşte atıyorum Simit Sarayı İzmir'e de açıldı. Sizin mi saray? Yok abi, biri bizde. İşte gidiyorsun diyorsun ki ben de atıyorum X bir dükkan açmak istiyorum. Evet, bu bir zincir. Evet, zincire sen dışarıdan giriyorsun. Ya da zincir kendi mağazasını açıyor. Kendi mağazasını açtı mı o franchising olmuyor. O yüzden hani kalitatif ve kantitatif değerler sorgulanıyor ya, yani başkasına vermiş abi, burada kaliteyi tam bulamıyoruz falan diyorlar bazıları. Abdullah Kaleş'ten gelmiş. Günaydın Emre abi demiş. Günaydın kardeşim. Devam edelim. Eyüp Kaya'dan gelmiş. Günaydın Emre Bey. Leo için sakat deniyor. 3 hafta 11'de çıkamaz deniyor. Hocam şu anki kadro kötü mü? Ben olsam yedek kalan ya da genç Leo mu? Oynadı ya abi adam. Nasıl çıkamaz? Oynamadım abi son maçta.

geliştirmiyor demiş. Hocam öyle kolay değil. Yani ben oyuncuyu geliştirdim. Hadi gel bakalım sen burada oyna falan. Bu kadar zirveye oynayan, bu kadar ciddi bir süreci yaşayan takımlar için iki tane oyuncuyu oraya koymak kolay. Ama o oyuncuyu da yakarsın, kendini de yakarsın. Bu işler öyle o kadar kolay işler değil. İşte bak, hatırlayın son maçlarda geçen yıl oyuna attığı isimler vardı. Şimdi isimlerini söyleyip de kırmayayım o oyuncuları. Ama oyuna girdikten 20 saniye mi ya da bilemedin 2 dakika sonra kırmızı kart gördü. Yani bu işler o kadar basit işler değil. Zor işler. Ama bize FM oynuyormuş gibi geliyor. Ben FM'de şöyle bir yıldız yaratmıştım. Haşa, yaratmak Allah'a mahsus da. Böyle bir yıldız oluşturmuştum falan gibi. Öyle değil işte. Abi günaydın. Dolmabahçe'de Dursun Özbek'in kulağı çekilmiş olabilir mi? Neticede demiş. Bilmem. Öyle bir şey zannetmiyorum. Öyle şey olmaz. Sadece Sayın Cumhurbaşkanı güzel medeni bir ortam olması gerektiğini ifade etmiştir diye tahmin ediyorum. Sağlık olsun. Ben teknik direktöre değil başkanlık seçimini yapan taraftara suç bulurum. Çünkü denenmiş olan başkan yeniden geldi. İlk önce Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu yapılmış olan transfer başarısızlığı var. Kimse sorgulamıyor. İsmail Kartal'ı neden suçluyorlar? Kendi gelmedi, getirildi. Yakın zamanda Fenerbahçe'de başkanlık seçimi olur diye düşünüyorum demiş. Eğer Fenerbahçe şampiyonluk serüveninin dışında kalırsa zaten bir yıllık geldim dedi başkan. Eğer şampiyon olamazsa bence de gider başkan. Devam edelim. 2026'da yaklaşık 15-20 milyar olarak gösteriliyor demiş bir değerli dostumuz. Gelir kalemleri. Gelir kalemi işte zaten sorun oradan kaynaklanıyor hocam. Olmayan gelir kalemini gösteriyor. Anlatabildim mi? Yani mesela Galatasaray demiş ki Kasım 2024'te 943 milyon TL demiş. 1,87 milyar demiş Kasım 2025'te gelirleri. Peki 2026'da bu rakamlar düşecek. Çünkü Galatasaray'ın maalesef forma diğer gelir kalemlerinde ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldı. Yani bir kere sponsorluk gelirlerinde bu kadar başarılı bir takım. Şampiyonlar Ligi'nde ama bence yönetim organizasyon şemasında eksiklikler var. Keza yayın gelirlerinde İşte %20'lik bir artış olmuş, %10'luk bir artış olmuş. Ama aynı sabit yani 4 milyon euro veriyorlar diyor işte. Erzurumspor Başkanı anlatıyor. Ve mağaza gelirlerinde de 2,1'den 3,2 milyar TL'ye çıkmış. Tamam. Böl bunu 3,2 milyar TL'yi. Yani Osimhen'in geldiği yıldan bahsediyoruz bir de yani. 3,2 milyarı böldüğünde kaç milyon euro eder? Senin ödediğin paralar ne? Yani hala aynı noktada Ali Cemal sürekli devinmenin nedenini anlamış değilim. Biz anlatamıyoruz herhalde sana. Senin sattığın formayla Osimhen'e ya da şeye Leao'ya ödediğin para çıkmıyor hocam. Çıkmıyor ya. Stat gelirlerin diğer hepsi ipotek aldığında diyorum ki anlatmaya çalışıyorum ama sen anlamamakta ısrar ediyorsun. Kulübün 74 milyon euro zararı var geçen yıl. Yani 10 milyon eurodan düşünürsen 7 tane futbolcudan zarar etmişsin. Bunu anlamanız lazım. 74 milyon euro zarar, bunu kapa bildirmiş. Zarar diyor, bu kadar zararım var benim diyor. Bunu 10 yıla bölüyorsan 740 milyon euroluk bir zarardan bahsedersin. Zaten o kadar. Yani dört büyük kulübün zararı işte açıklıyor adam. Diyor ki 666 milyon euro zarar var diyor. Totalde. Ama muazzam rakamlar bunlar. Siz dua etsin bu kulüpleri yöneten yöneticiler yerden göğe kadar taraftarlarının adeta ellerini öpsünler. Bu taraftar gücü 20 milyon, 25 milyon, 15 milyon işte kaçsa arkalarında olmasa çalılıklar arasında kaybolmuştu bu kulüpler. Yok olmuştu, bitmişti. Bitti zaten. Malatya gitti, öz Malatya geldi. Yeni Malatya geldi. Hepsi yok oldu. Şimdi Adana Demirspor kayıplar arasında. Altın Ordu gitti. Ta kaç yüzyıllık kulüp. Göztepe nerelere kadar indi? Hatırlayın. Ama taraftar desteği arkasında olduğu için biz birazcık daha taraftar

duyguları, futbolun o esintisi, rüzgarı, gayreti. Ha, bu kulüpleri böyle onurlandırıyoruz. O yüzden yani tencere, hayır, tencere dibin kara, hepsi birbirinden kara. Kimse süper ekonomik bir noktada değil. Yahu size söylüyorum, 169 milyon euroya satılmış bir ihale var. Ve bu ihaleden bütün takımlara düşen pay da ortada. Yani yırtınsan, çıldırsan, zıplasan, hoplasan, kendini Kulüpler Birliği çatısından aşağıya bıraksan kazandığın para o kadar. Ne kadar? 10 milyon euro civarında. Şampiyonluklar Ligi'ne gitmediğin takdirde balonsun. Çünkü oradan bir 50 milyon euro geliyor. Ama ya gidemezsin? Patlıyorsun zaten. Ama sen her yıl gidecekmiş gibi yazıyorsun oraya. Sen bu futbolcuları bir gelir kalemi olarak yazıyorsun. Gider kalemi olarak yazmıyorsun. Benim bu kadar aktim var diyorsun. Peki sattığında o akdi elde ediyor musun? Yaz oğlum diyor mesela. Barış'a 40 milyon euro diyor. Ha nerede? 40 milyon euro veren çıktı mı? Sattılar mı Barış? Yaz diyor oğlum diyor orada diyor. Skriniar diyor 50 milyon euro diyor. Hani? Nelson'u bedelsiz gönderdin. Zaniola'dan dünya kar elde edecektin. Hocam balık hafızalı olmayın balık hafızalı. Riva projesiyle Galatasaray milyonları kazanacak. Florya projesiyle elde edilen gelirin sadece %27,5'uyla ben kulaklarımla dinledim ya. %27,5'uyla borçlar kazanıp geriye kalan %70'lik kısımla da yatırımlar yapılacaktı. Hani kazma vuruluyordu Galatasaray stadının yanında? Basketbol, voleybol salonu. Ne oldu hocam, ne oldu? Herkes bizleri biraz keriz görüyor. Biz çabuk unutuyoruz ama. Seviyoruz da unutmayı. Belki bu böylesi daha güzel. Böyle ben unuttum ya. Ne aldı ki? Ya Ünal Aysal döneminde devre arasında alınan 15 tane futbolcunun hepsinin çöp çıkmasını unuttunuz mu? Yani baktığında Türkiye'nin transfere harcadığı paralar bu 4 kulüp ekseni içinde yönel gelmese bu kadar seyirciye bilmem ne çoktan kapılarına kilit bulunmuş kulüplerdi bunlar. Bunu asla göz ardı etmeyin saygıdeğer izleyenler ve dinleyenler. Burası çok değerli, çok önemli bir nokta. Ve çok kıymetli bir nokta. Yani sizleri kandırmalarına kimsenin izin vermeyin. Çok açık net rakamlar ya. Bak ben Göztepe taraftarıyım. Ve bu teknik adamla olmayacağını 3 yıldır söylüyorum. Ve 3 yıldır benim Göztepe'li kardeşlerim de hayal kuruyor. Biz Avrupa'ya gideceğiz. Fuar Şehirleri Kupası var ya evet. 68, 69, evet 70. Evet. Onu tekrar edemezsin hocam. Stoylov'la olmaz. Edemez. Zaten bu kadar kulübün sahibi olan ekip içinde Göztepe bir test alanı olarak görülen yer. Test ediyor orada. Sonra satıyor zaten. Oradan işte yakaladığı futbolcuyu satmadım. Satmıyor mu? Satıyor. İşte Arda'yı satacak belki. Emre abi günaydın, iyi yayınlar. Ali Naci Küçük, Oğuz Altay, Haluk Yürekli ve Yakup Çınar her programda çıkıp kulübün kar yaptığını açıkladıkları için taraftar. Ya onları bilmem. Ama ben SPK denetçisine kulak veririm hocam. Yani SPK denetçisi Bora Yargıç mı? Evet. Herif, yani herif diyorum özür dilerim. Doktor öğretim görevlisi hocam. Bu arada tırnak içinde yanlış olarak söylemedim. Adam demek daha doğru olur. Sözümü geri alıyorum. Adam, saygıdeğer hocam, şunu söylüyor mu? Ya evet, bak şu şu şu borçlar var. Tek tek anlatıyor, yazıyor. Adam divan kurulu üyesi. Yoksa diğerleri hepsi çok sevdiğim, çok başarılı gazeteciler. Ama benim için kriter değiller. Benim için kriter orada Bora Yargıç. Niye? SPK denetçisi adam. Bağımsız denetçi. Adam apolet taşıyor. Doktor ekonomist. Adam Galatasaray Divan Kurulu üyesi. Açın okuyun abi yazdıklarını. Lütfen.
İzmir'den günaydınlar. Şampiyonlar Ligi denince aklıma Arda'nın Bayern Münih'e karşı şovu geliyor. Eskiden takım tutar maçı izlerdim. Şimdilerse

Arda'yı tutup izliyorum. Bu bana keyif veriyor. Bu arada Arda bu hafta yok Şampiyonlar Ligi kadrosunda. Son maçta kırmızı kart görmüştü biliyorsunuz geçen yıl. O yüzden yok. Abi saygı duyuyorum Emre abi. İstanbul Sarıyer'den İbrahim Bey. Saygı duyuyorum. Güzel bir maç olmuştur. Ama orada maçı güzelleştiren ne istatistiklerde belli oluyor. Neyin ne olduğu. Her şey ortada. Fenerbahçe 2 tane isabetli 9 tane şuttan 2 tane bulmuş kaleyi. Hocam istatistikler her zaman gerçeği göstermiyor İbrahim. Her şey istatistik değil. Ben bu maçı seyrederken keyif aldım mı ona bakıyorum. Evet aldım. Yani 10 bine yakın maç seyretmiş. Daha doğrusu anlatmış. Belki binlerce onun çok daha üstünde maç seyretmiş bir adam olarak. Çok keyif aldım maçta. Devam edelim. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun demiş. Derbide kalp krizi geçirdi biliyorsunuz. Gerçek Yaşar. Ve çocuklarına Fenerbahçe Yönetim Kurulu sahip çıkacağını söyledi. Takdire şayan bir durum. Tebrik ediyorum. Ve çocuklarına da başsağlığı diliyorum. Kıymetli kalp krizi geçiren Gerçek Yaşar'a da dualarla rahmet diliyorum. Allah gani gani rahmet eylesin. Ali Koç bakkal dükkanı gibi para eden futbolcuları sattı. Sonuç 7 yılda sıfır. Bonservis gelirleri hava atıyorlardı. Ya hocam bak artık Ali Cemal'e cevap vermeyeceğim. Karşılıklı konuşmaya giriyor. Ben bir takımla bir takımı kıyaslamıyorum. Bu kıyası sen yapıyorsun. Sen Galatasaraylısın ve şöyle diyorsun. Fenerbahçe kötü, Beşiktaş kötü, biz çok iyiyiz. Değilsin hocam. Bak yüzünü gözünün içine bakarak söylüyorum. Değilsin. Sen şampiyon mu oluyorsun? Evet oluyorsun. Burada iyi misin? Evet iyiyiz. Ama onun ötesinde karlılık oranı, para harcama diğer unsurlarda değilsin hocam. Rakamlar söylüyor işte. Senin o eften püften İşbembe'yi Kübra'dan atan kıymetli isimlere kulak vermiyorum ben. Ben diyorum ki ben rakamları konuşurum. Yani ben işletme master'ı yapmış bir adam olarak benim önüme rakamlar getirirler. Kâr zarar dengesini ona göre konuşurum. Şimdi benim burada bir evim var. Diyorum ki bu ev 25 milyar eder. Diyor ki adam abi altta var bir tane ev ona sattık diyor. Olsun ben 25 milyar yazıyorum. Abi diyor yok gitmiyor senin ev 25'e diyor. Yani bak 10 milyara satıldı aşağı. Ama diyorum ben yaptırdım bu evi tepede denizi görüyor. Tamam abi hadi 13 olsun diyor. Yok diyorum ama bak ben burayı ben yaptım 25 milyar bu diyorum. Yok abi diyor o zaman beklersin diyor. Bekliyorsun zaten. Satamıyorsun. Sonra diyorsun ki abi benim ev 25 ediyor da işte. Bu da onun gibi işte. Bu senin evin Galatasaray senin evin. Ve sen Galatasaray evine çok değerli çok kıymetli görüyorsun haklı olarak. Ve diyorsun ki diğer evler kötü benim evim iyi. Ben de dışarıdaki üçüncü göz olarak diyorum ki değil kral. Senin evin de zarar ediyor. Senin evinde de su patlağı var. Aynı diğer evlerde olduğu gibi. Sen suya basıyorsun ama diyorsun ki oho havuz yaptırmış babam ya çok güzel ya canım babam diyorsun. Ne zaman banyonun kapısını açıp içeri giriyorsun? Yani şampiyon olamıyorsun, beşinci oluyorsun. Kapıdan ana bir bakıyorsun vanadan patlak su suratına vuruyor. Pıtır pıtır pıtır pıtır. Oha diyorsun ya. Havuz mavuz yaptırılmamış. Su patlağı var. Ama onun da geçici çözümünü buluyorsun. Bantlıyorsun. Tamam hallettik diyorsun. Seneye daha iyi olacak. Havuz olacak burası diyorsun. Mesele bu kadar basit. Türkiye'de dört büyük kulüp şu anda borç batağının dehlizlerinde kaybolmuş durumda. Bunu ister anla ister anlama. Ha bu kulüplerin gelecekle ilgili sorun yaşamalarına neden olur mu? Olmaz. Çünkü arkalarında muazzam bir taraftar kitleleri var. Kime olur bu biliyor musun? Gariban Samsun olur. Gariban Çorum olur. Gariban Mardin olur. Gariban Altay olur. Gariban Altın Ordu olur. Onlar olur. Ya da yarın bir tane zengin gelir der ki ben bu kulüplerden birini alacağım der. Sen bağırırsın. Alınmaz, satılmaz, yapılmaz, olmaz. Abi bakmışsın satılmış. Satılmış. Sonra da şöyle dersin. İyi oldu abi ya bak borçları temizledik. Bu şirketler geldi çok iyi oldu. Muhteşem oldu abi. İnanılmaz güzel oldu. Çok güzel oldu valla. Çok güzel oldu dersin ya. Çünkü farkına varmazsın.

0: Ben İzmir'den İstanbul'a giderken yol diyorum çok güzel. İnanılmaz güzel. Çok keyif alıyorum. Hızlıca hızlıca gidiyorum. Hız sınırlarında, limitlerinde. Cillop gibi diyorum. Sonra bir cep telefonuna uyarı geliyor. OGS borcunuz 3.800 lira Emre'cim diyor. Ulan diyoruz ya. Ödüyorum. Sonra diyorum ki anneme gideceğim ben öteki yolu kullanayım. Sonra eşime diyorum ki ya abi 3.800 öderiz ya diyorum. Yol çok kaymak gibi diyorum hadi oradan gidelim diyorum. Taraftarlık da böyle tamam mı? Tadına varıyorsun ya. An için önemsemiyorsun. Reklam vakti.
1: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Serkan.
5: Efendim abi.
4: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için onu halledeceğim.
5: Nahit abi sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
4: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
6: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
7: Empara.
8: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
9: Kazancım net, sigortam net.
10: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
11: Akakçe. Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
2: Reklam bitti. Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
5: Reklam bitti.
6: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

0: Sevgili Ali Bilgin hocamla birlikteyiz ve Ali Bilgin hocam bizlerle sabahın ilk ışıklarında merhaba diyor. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydınlar Emre abicim, iyi yayınlar diliyorum.
0: Yeni göreviniz hayırlı olsun hocam. Allah yolunuzu bahtınızı açık etsin.
1: Çok teşekkür ediyorum, sağ ol Emre abim. Evet, yeni görevimiz Paris Saint Germain Head of Turkey. Burada bu şekilde bir birliktelik olacak. Bir sene boyunca inşallah bildiklerimizi, tecrübelerimizi bu konuda birazcık aktarma niyetindeyiz. İsteğimiz bu şekilde gençlerimize, genç futbolcularımıza dediğim gibi tecrübe, hayatımızda veya futbol hayatımızda gördüğümüz ne yapabileceklerini birazcık daha yön anlamında o tarafa doğru yönlendirme gibi bir niyetimiz var. Böylece başlamış olduk. İnşallah her şey istediğimiz gibi gider.
0: Senin elinde çok güzel bir yönlendirme olacaktır. Nedeni de şu, sen Alman ekolünü de çok iyi özümsemiş, Türkiye'yi de çok iyi bilen bir kimliksin. Ve ben özellikle Paris Saint Germain'de çok başarılı işlere imza atacağını düşünüyorum. Kolay gelsin. Bu arada Nihat Uğurlu'yu da tebrik etmek lazım. Senin gibi özel bir isimle ortak değerde buluşma akıllılığını gösterdiği için.
1: Çok teşekkür ederim Emre abi bu güzel sözlerin için. Nihat Bey de bu konuda çok değerli biri, vizyonu olan biri. Zaten geçmişte kurduğu Paris'le alakalı yaptıkları ortada, uzun senelerden beri bunu yapıyor. Böyle bir birliktelik oldu. Tabii burada onu da söylemem gerekecek. Senin de katkın büyük oldu. Nitekim bizi tanıştıran sen oldun. Böyle bir birliktelik oldu. İnşallah istediğimiz

0: yaşadı. Neden İsmail Kartal bu kadar sert eleştiriliyor? Bu eleştirilerde haklılık payı var mı? Nedir Fenerbahçe'nin en çok yanlış yaptığı sorun?
1: Yani genel anlamda zaten baktığın zaman Emre abi, Fenerbahçe'nin 4 maçta 2 tane mağlubiyeti var. Bu mağlubiyet sayısını geçen sezon 34 hafta sonra elde etmiş bir takım vardı. Şimdi 4 hafta sonra 2 mağlubiyeti olan bir takım taraftarda soru işaretleri uyandırıyor. Takım nasıl şampiyon olacak? Çünkü parola kesin şampiyonluk. Tabii burada önemli elde edilen bir başarı var. Şampiyonlar Ligi'ne katılma anlamında. Ama bunun da üstünde olan bir şampiyonluk hevesi, bir şampiyonluk yaşama ısrarı, gösterilen performans ne yazık ki bu şampiyonluğun da tehlikede olduğunu gösteriyor. Çünkü son derbiyi izlediğimizde Fenerbahçe'nin oyunsal anlamda, yani bunun tabii ki bir de hakem tarafı var ama onu bir kenarda bıraktım. Oyunsal anlamda kendi taraftarı karşısında bu denli geride kalan bir Fenerbahçe'yi ben uzun yıllardır izlemedim. Beşiktaş'ın oynadığı veya şöyle diyeyim, Beşiktaş'ın teknik direktörünün işine iyi çalıştığını, Fenerbahçe'nin İsmail Kartal'ın buna karşı hamle anlamında geride kaldığını gördük. Çünkü
0: Ders çalışmamış gibi mi gözüküyordu?
1: Yani oyunu izlediğin zaman bu konuda İtalyano'nun taktiksel anlamda düşüncelerini, vizyonunu sahaya yansıttığını görebiliyoruz. Buna karşında İsmail Kartal'ın istediği hamleleri yapamadığını görüyoruz. Çünkü ilk yarıda birazcık daha ortada geçen oyun gibi dursa bile ben ilk yarıda Beşiktaş'ı yine üstün gördüm. Ama ikinci yarıda bilhassa orta sahayı boşaltmasıyla birlikte tamamen kartları Beşiktaş'a veren bir taktiksel değişiklik, hata bende. Bunun üzerinden Beşiktaş bilhassa ikinci yarıda oyunu tamamen domine ettiğini görüyoruz. Her ne kadar, bunu da belirtmek istiyorum, bence hakemin orada Fenerbahçe'nin penaltı anlamda vermediği düdükler olsa bile.
0: Ali Bilgin'le birlikteyiz. Sevgili Ali, burada tabii önemli noktalardan biri de şu. Özellikle senin Fenerbahçe'ye bakışında ve Fenerbahçe'nin oyun sisteminde orta alanla santrfor arasında bu kadar açıklık olmalı mı? Ne dersin? Yani burada mesela orta alanlar bir ara o kadar kolay geçilmeye başladı ki ben şaşkınlık içerisinde izledim.
1: Yani zaten Fenerbahçe'nin bence ön alan baskısı kurmaya çalışan bir takım yaratmaya çalışıyor İsmail Kartal ama aralardaki blokların arasındaki o genişlik bu şekilde tabii ki takımı zorluyor. Ben Guendouzi'yi izledim Emre abi. Guendouzi herhalde 55. dakikada yorulmuş, aslında değişikliğe hazır bir görüntü veriyordu. Yani bu da santraforla savunmanın arasının çok genişlediğinin göstergelerinden birisidir. Çünkü orta sahada tabii ki birazcık daha fazla efor sarf edeceksin ama bu oyunun boyu bu kadar uzamaması gerekiyor ki Beşiktaş'ın da zaten attığı golde de 3 toplam golü buldu. Yani bu konuda kesinlikle Fenerbahçe'nin çok daha fazla kompakt, çok daha fazla birlikte yapılan değişikliğin de mesela ikinci yarıda İrfan Can bence performans olarak evet iyi oynamadı ama taktiksel anlamda en azından o 10 numara dediğimiz bölgeyi bir şekilde kapatıyordu. Kerem değişikliğiyle birlikte Kerem'in savunma yönü birazcık zaafladığından o alanda bütün üstünlüğü Beşiktaş'a geçtiğini gördük. O yüzden Beşiktaş'ın da bu maçta haklı bir galibiyet elde ettiğini izledik.
0: Sevgili Ali Bilgin'le birlikteyiz. Ali, peki Fenerbahçe oyunu geriden kurmak yerine bazen temiz ayağı olduğu için ederse onu uzun toplar yaparak sonuca gitmeye çalışıyor. Burada şöyle bir eksiklik gözlemliyor musun ya da şöyle bir eksiklik görüyor musun? Fenerbahçe savunmadan topu Kante'ye

0: ya da işte Genduzi'ye taşırken ön alan baskısı yediğinde afallıyor. Ve bu kez oyunu kanatlara, yani ne Semedo tarafına ne de işte kim varsa sol çizgide oraya açamıyor, yayamıyor. Bu konudaki fikrin ne?
1: Kesinlikle doğru bir tespit. Zaten bunu hafta sonu gördük Emre abi. Ön alan baskısını yediğinde aslında oyun şablonunda geriden kurma anlamında eksik kalıyor. Birazcık daha uzun topa dönüyor. Burada birazcık daha tabii ki boy avantajı olan Vedat Muriç'i kullanmaya çalışıyor ama rakip takımların o konudaki savunma oyuncuları da dirençli olduğundan dolayı topun tekrardan geri döndüğünü görüyoruz. Burada tabii ki bilhassa büyük takımların oyunu kurma anlamında çok daha etkili olması lazım. Çok daha varyasyonlu olması gerekiyor. Bunlar da çalışması gereken oyun sistemlerden birisi.
0: Peki şimdi önünde bir Roma maçı var Fenerbahçe'nin ve Roma maçını nasıl görüyorsun? Hatta bu maç belirleyici bir maç olur mu sence? Çünkü özellikle Roma enteresan bir takım. Açık futbolu seviyor, dinamikler, baskılı bir anlayış ve felsefe kurabiliyorlar. Ve İsmail Kartal bu tip maçlarda aslında başarılı, işte Lyon örneğinde olduğu gibi gördük. Ama burada bir kırılma yaşar mı?
1: Ya bir kere şunu söyleyeyim. Tekrardan Kadıköy'de bu Şampiyonlar Ligi müziğin çalması inanılmaz mutlu verici bir olay. Ve Fenerbahçe'nin buraya gelmeyi de hak ettiğini zaten daha önce oynamış olduğu roundlarda gördük. Gittiniz deplasmanda Olimpik Lyon gibi bir takımı mağlubiyetiniz bu şekilde de elediniz. Bir kere bunu hak ettiğini gösterdi Fenerbahçe. Şimdi geldi taraftarı önünde Roma'ya karşı tabii bambaşka bir ambiyans, moral, atmosfer, istek, arzu artık bu %100'leri geçeceğini düşünüyorum ve Fenerbahçe'nin bu konuda iyi bir sonuca yakın olduğunu düşünüyorum. Tabii olası bir kötü skorda aslında o yakalanan Şampiyonlar Ligi havasıyla birlikte sezona da etki yapmasının çok büyük olabileceğini düşünerekten Fenerbahçe'nin kötü sonuçtan aslında kaçınması gerektiğini, çünkü sezonun ilk günlerinde istenmeyen ortam yaşanmaya başlayabilir. Ya yani kriz anlamında bunu söylüyorum tabii. Ama Roma'yı da kendi taraftarı önünde yenebilecek güçlü olduğunu düşünüyorum Fenerbahçe'nin.
0: Peki, Ali Bilgin kardeşime selam olsun diyor Benku. Diyor ki, Fenerbahçe'nin hakeme sığınacak bir durumu var mıydı? Taç çizgisinden atılan gol, Vlahovic'e verilmeyen gol, Lukaku'nun Trossard'a yaptığı kırmızı kartlık pozisyon, bunlara da yorum yaparsa sevinirim demiş.
1: Ya ben
0: Hakemlikte...
1: Fenerbahçe'nin bu konuda zaten hakem anlamında bir kenara koyduğumu söyledim. Oyunsal anlamda Fenerbahçe'nin bu maçı kesinlikle hak etmediğini zaten baştan belirttim. Ama burada tabii Türkiye'nin kanayan yarası hakemler, bu sadece Fenerbahçe üzerinden okumayalım. Bütün kulüplerin ne şekilde aslında memnun olmadığını her maçtan sonra belirtiyoruz. Bu bizi de yormaya başlıyor Emre abi. Her maçtan sonra hakemi konuşmak kadar kötü bir şey yok aslında futbolda. Ya bir iki pozisyon olur, bunları değerlendirirsin, devam edersin, oyuna geçersin. Ama ülkemizde ne yazık ki maçtan fazla, her maçtan sonra daha fazla hakem konuşuluyor. Ya bu hakemler bu üzerine konuşmalarını da herhalde seviyor ki ya bu kadar kötü performanslar sergileyebiliyorlar. Yani bu olmaması gerekiyor. Düşünün 50 milyon Greenwood'a veriyorsunuz, 60 milyon Leao'yu veriyorsunuz. Bonservislere takılmayalım. Ya bunlar üzerine konuşmuyoruz. Ama hakemin ben nereden bileyim taç atılan bir pozisyona offside kaldırdığını görüyoruz. Böyle şeyler yaşıyoruz. Ya bu ligimize yakışmıyor. Çünkü ligimiz ilerledi. Ligimizin getirdiği oyuncu profilleri artık Avrupa nezdinde. Hakemlerimiz de artık bir iki basamak yürümesi lazım. Çıkması lazım. Ya benim kızdığım nokta bu. Yoksa hakemler bildiğimiz gibi.
0: Peki
1: Ama
0: Ali,
1: evet.
0: Ali Bilgin'le birlikteyiz. Ali şunu merak ediyorum. Şimdi Fenerbahçe genelde 4-3-3 ya da 4-2-3-1 gibi oynuyor. Gasperini ise İtalyan futbolunun o üçlü 3-4-2-1'ini en güzel uygulayan takım. Hatta Roma'nın son Atalanta maçında 66 %66 topa sahip oldular. 39 şut attılar. 13 çerçeveyi buldu. XG'leri yani gol beklenti olanlarını söylüyorum sana. 3-24. Muazzam bir baskıda kırılan bir Fenerbahçe karşısında Roma'nın bu kaleyi şutlayan, döven, dinamik, etkin oyunu iş yapar mı? Daha önemli bir soru. Üçlü savunmada kimle oynarsın mesela? Orayı nasıl beslersin? Yani mesela İrfan Can, Oğuz mu? Yoksa orayı farklı bir isimle mi beslersin?
1: Yani burada dikkat etmesi gereken şimdi bir nevi birazcık da sınav oldu. Çünkü Beşiktaş'a döndüğümüzde onların da İtalyan bir hocası var. Roma takımına karşı oynuyor. Belki buradaki şablon birbirine benzer şekil olabilir. Çünkü Roma'nın scoutları veya izleyeni mutlaka hafta sonu stattaydı ve Fenerbahçe'ye nasıl oynanması gerektiğini not alarak hocasına belirtmiştir. Fenerbahçe'nin bu konuda bence direncini çok daha artırması gerekiyor ve bu kadar kolay topu rakibe vermemesi gerekiyor. Verdiyse de alanları kapatması gerekiyor. Dediğim gibi bu maç birazcık daha farklı olabilir. Çünkü kafa olarak Şampiyonlar Ligi ister istemez her ne kadar derbi oynanmış olsa bile ister istemez Şampiyonlar Ligi yine bir %10, %20, %30 kafa olarak, mental olarak üzerine koymayı sağlıyor. Ama bu da tabii inanılmaz efor sarf etmene yol açıyor. Fenerbahçe'nin bu konuda belki bu %30'dan ziyade, efordan ziyade daha akıllı, daha birbirine yakın, daha kompakt bir şekilde Roma karşısına çıkıp bu belirtmiş olduğun silahlarını bertaraf etmesi gerekiyor. Ayrıyetten de belki geçiş oyunu üzerine pozisyon bulup maçtan galip gelme şansını araması gerekiyor.
0: Peki Galatasaray ile Fenerbahçe'yi kıyaslıyoruz ya. Farkımız
1: Evet.
0: ne sorusunu soruyoruz. Galatasaray 4 sene üst üste şampiyon olmuş. Dursun Özbek eleştiriliyor. Okan Buruk eleştiriliyor. Yönetim eleştiriliyor. Bunlar yetersiz görülüyor. Ve gitsin deniliyor. Hatta Okan Buruk yerden yere vuruluyor. Fenerbahçe'de ise denenmişler tekrar ve tekrar ve tekrar deneniyor. Bunu nasıl yorumlarsın?
1: Yani bu konuda bence Galatasaray'da bireysel
0: Hangisi doğru
1: anlamda
0: ya da
1: hem
0: öyle sorayım. Yani doğru tektir ya ya da doğru burada tek değildir, ikidir. Herkese göre değişir mi diyenlerdensin.
1: yani futbolda tabii ki bir doğru yoktur. Emre abi, ben oyunsal anlamda sonuç elde ettiğin müddetçe genellikle haklı oluyorsun ama Galatasaray'a döndüğümüzde bence burada aslında doğru birdir. Çünkü 4 sene üst üste şampiyon olmuş hem başkanı hem teknik direktörünü kalkıp da eleştirme başka bir şey ama gönderme, yani bu bence birazcık biraz hayalperest gibi geliyor bana. Çünkü bunun üstü ne olacak? Galatasaray'ın şöyle bir sıkıntısı vardı. Şampiyon olduktan sonra Avrupa'da başarı elde edemiyordu. Oyunsal anlamda Okan Buruk'un kurmuş olduğu teknik bakış açısı anlamında eleştiriler çoktu. Ama bunu da geçen sezonla birlikte aslında birazcık kırmayı başardı. Çünkü yanlış hatırlamıyorsam çeyrek final mıydı elendiği Avrupa Kupası'nda. Bu Okan Hoca'yı ve aslında yönetimi de bence bir basamak yukarı çıkardığını düşünüyorum. Birazcık da nerede ne yapabileceğimizi görmemiz gerekiyor. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Şampiyonlar Ligi Kupası'nı kazanması hayal demeyeyim ama dünya veya Avrupa kulüpleri arasında izlediğimiz takımların gerisinde olduğunu net, hem ekonomi anlamda hem de bireysel kalite anlamda daha geride olduğunu görebiliyoruz. Burada bence Galatasaray'ın bilhassa geçen sezon aslında istenilenleri elde ettiğini düşünüyorum. Tabii bu sene tekrardan Bu istikrarı sağlayabilecek mi? Sezona baktığınız zaman iyi başladığını yine tekrardan görüyorsunuz. Şampiyonlar Ligi sonuçları bence çok önemli olacak Galatasaray adına. Çünkü taraftarın, camianın aslında ligden daha fazla Şampiyonlar Ligi'ni düşündüğünü düşünüyorum. Buradaki sonuçlar belirleyici olacağını düşünüyorum.
0: Yunus Bey demiş ki Ali Bilgin hocam yaş itibariyle toprak sahalarda oynamıştır sanki. O zamanlar daha mı iyiydi? Parlak şurubu, dışarı futbol ayakkabıları, yetersiz tesisler. Ama yok sen oynamamışsındır ya. Senden daha eskidir o. Sen o kadar yaşlı değilsin.
1: Yani bizim altyapımız tabii ki Almanya'da olduğu için orada da çakıl sahalarda falan oynadık Emre abi ya. Bize
0: Aa bak
1: böyle
0: işte
1: suni halı
0: Almanya'da.
1: görmedik yani.
0: Almanya'da toprak saha var mı çakıl saha falan?
1: Ya bizim ilk başladığımız dönemlerde tabii ki vardı.
0: Aa.
1: Sonradan hepsi değişti.
0: Aa. Almanya'da sanki her taraf hep yemyeşilmiş gibi geliyor.
1: Evet, şu anda o konuda iyi bir yatırım yaptılar. Şimdi tabii o sahaları bulamazsanız genellikle her şey suni çime veya çimene döndü. Ama bizim başlangıç zamanlarımızda o kırmızı çakıl vardı,
0: Peki, diyor ki İbrahim Bulut'tan gelmiş. Ali hocama bir sözüm var. Eski futbolcu olduğu çok net. Çok güzel bir yerden yakaladı. Fenerbahçe 50. ve 55. dakikadan sonra çok yoruldu ve orta sahası çöktü. O an ben de hatta maçı izlerken dedim ki Gianni'nin çıkıp Poku'nun girmesi lazım dedim. Ama Poku bir türlü girmedi. Bunu Emre Can'la da konuştuk. Biz Poku'yu niye sokmadı falan diye. Enteresan herhalde. Peki Galatasaray'ın Osimhen sakatlığı ve Lemina sakatlığı nasıl etki yapar?
1: yani kesinlikle etki yapacağını düşünüyorum. Çünkü Galatasaray'ın bilhassa Osimhen'siz oynadığı maçlardan ne kadar sıkıntı çektiğini görüyoruz. Şimdi sakatlığın derecesini net olarak bilmiyorum. Ama oynadığı maçlarda Osimhen'in olmayışı Galatasaray'ı bilhassa hücumsal anlamda çok zorladığını gördük ve izledik. Bundan zaten birazcık da Galatasaray'ın da kurtulması gerekiyordu. Bütün oyun Osimhen üzerine kurulmuş. Sanki B planı yok gibi. Ya şimdi tabii ki böyle bir sakatlık döneminde Galatasaray'ın diğer oyuncularına artık burada Sané belki birazcık daha rol alabilir. Leao oyun girmesiyle birlikte belki ön tarafta Osimhen alternatifi olarak sakatlık döneminde düşünülebilir ki Galatasaray'ın bence bu konuda kesinlikle bir B planı üretmesi gerekiyor. Çünkü Osimhen bağımlılığı son hem geçen sezon hem bu genç sezon başlangıcında çok yüksek olduğunu düşünüyorum Emre abi.
0: Ali harika bir sohbetti. Nefisti. Ama süren bitti.
1: abicim çok teşekkür ediyorum. Yakın zamanda görüşme dileğiyle.
0: Vallahi
1: İyi
0: inşallah
1: yayınlar diliyorum.
0: çocuklar geldi mi Almanya'dan?
1: Geldi geldi. Çocuklar başladı zaten okula.
0: Oy
1: O yüzden
0: maşallah.
1: daha da erken kalkıyoruz.
0: Evet, Allah kolaylık versin. Ali'nin ikizleri var
1: Yani.
0: biliyorsunuz. Çok değerli. Çok tatlılar. İkisi de çok şekerler. İnşallah onlar da gelecekte çok başarılı isimler olacaklar. Aynı babaları gibi. Kolay gelsin Ali'ciğim.
1: Çok teşekkür ediyorum Emre abi. Görüşmek üzere.
0: Reklam vakti.

0: Ulaştırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam.
2: Bazı maçlar vardır. Elazığlısı, Fethiyelisi, Eskişehirlisi, kısacası tüm memleket izler. Çünkü memleketin maçı varsa herkes izler. Şimdi sen de TV Bu Go'yu indir, nesine ikincilik ve üçüncülük maçlarını TV Bu'dan doyasıya izle. TV Bu, memleketin tüm takımlarına başarılar diler. Memleketin maçı var.
1: Reklam. Reklam bitti. Reklam.
3: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master Minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master Minibüs üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
4: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen tavayı şehre dönüşe özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
5: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.
1: Reklam bitti.
0: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.

0: Efendim, beraberliğimiz tüm hızıyla devam ediyor ve hattımızda süper bir isim var. Astroloji, senaryolar, ekonomi, her şey. İsviçre çakısı vardı, onun gibisin yemin ediyorum.
1: Benzetmelerin gerçekten diyecek bir şey bulamıyorum. Teşekkür ederim iltifatların için.
0: Ama gerçekten öyle ya. Yani şimdi bir adam, hani ben mesela spor spikeriyim, gıda mühendisiyim ama gıda mühendisliğinden bir şey anlamam. Anlatabildim mi? Hani bana sorarsan okuduğum kitaplarda kalmış işte. Okuduğum derslerden iki tane şeyi bilirim işte. Yoğurt yapan bakteriler vardır. Laktobasilus.
1: Ya o kadar da değil. Hani anlamam demeyeyim de, hani o işi yapmadım demek daha doğru olmuyor mu şimdi?
0: Aynen, yapmadım yani hiç. O yüzden de çok kendimi upgrade de etmedim işin açıkçası. Ama sen senaryo yazıyorsun, yönetmenlik yapıyorsun. Ekonomi, yani Amerika borsasında en çok konuşulan kadın oldun neredeyse. Adamları göçertmişsin, aldım haberlerini. Keza astroloji konusunda çok değerli eğitimler aldın, yurt dışından yurt içinden, o yüzden diyorum. Peki hangi retro var mı ya, retro kurtardık mı kendimizi bu retrolardan?
1: Emre, çok şey yaparak, üzülerek söyleyeceğim, retro var. Hatta şöyle bir retro var Emre, başlayacağımız bir retroya gireceğiz ama Ekim'de başlayacak aslında. Böylece hani giriş de yapmış olayım. Şimdi 10 Eylül'de Venüs Akrep Burcu'na geçecek. Normalde Venüs'ün hızı yani 28 günde, 30 günde bir burcu tamamlar. Ancak retrosu da sık olan bir şey değildir. Venüs'ün retrosu normalde 41 gün sürer. Şimdi akrebe girecek, bir düz hareketi olacak. 3 Ekim'e kadar 8 derece akrepte ilerleyecek. Sonra retrosu başlayacak. 14 Kasım'da 22 derece teraziye kadar gerileyecek. Tekrar düz hareketi derken biz 4-5 ay boyunca Venüs'ün akrep geçişini deneyimleyeceğiz. Yani bu ne demek oluyor? Şimdi Venüs'ün neyi ifade ettiğini önce konuşalım. Venüs öncelikle finansla alakalıdır. Doğal bir finans göstergesidir Jüpiter ve Venüs. Aynı zamanda Venüs uyumla, ilişkilerle ilgilidir, evlilikle ilgilidir, estetikle ilgilidir, parayla ilgilidir, kadınlarla ilgilidir. Yani hayatta huzur aldığımız ve bizi mutlu eden ne varsa genel itibariyle bunlar Venüs'e atfedilmiştir. Şimdi bu anlamdaki bu saydığım durumlarla ilgili bir gerilemeden bahsediyoruz. Akrep'te gerildiğince ne oluyor? Akrep zaten boğa cebimize giren parayı genel itibariyle anlatır. İkinci evdir yerleşim yeri. Akrep 8 cebimizden çıkan parayı anlatır genel itibariyle. Yani bu şu demek oluyor, aslında biz bir süre boyunca 4-5 ay boyunca genel itibariyle parayla ilgili, tüm dünyadan bahsediyorum, para politikalarıyla ilgili yeni düzenlemelerle karşılaşacağız gibi duruyor. Bizim ülkemizde de 5. evi, yani aslında burası da birazcık hazineyi de anlatır, muhalefeti de anlatır diğer taraftan. Bu konular çok fazla gündemde olacak gibi duruyor önümüzdeki 5 ay boyunca, ama dediğim gibi 3 Ekim'de başlıyor. Venüs aynı zamanda kadınları anlatır Emre. O yüzden kadınlarla ilgili, kadın cinayetleriyle ilgili maalesef, ya da cinsel suçlarla ilgili kadınlara yapılabilecek olan cinsel suçlarla ilgili durumlarda artışlar gözlemlenebilir. O yüzden bu anlamda da kadınların özellikle dikkat etmesi gereken bir 5 aylık döneme giriyoruz. Akrep çok böyle mafyatik durumları da anlatır. O yüzden silahların çok konuşulacağı bir dönem de olabilir. Gizli saklı olan şeylerin ortaya çıkacağı bir dönem de olabilir. Akrep çünkü mahremiyetle ilgilidir. Retrosu mahremiyetin ortaya saçılmasıyla alakalıdır. Her insanın hayatında, ailesinde hani çok büyük olmasa bile ama kendince büyük olduğunu düşündüğü sırları vardır. İşte bu sırlar hep akreple ilgilidir. Eğer bizde de böyle sırlar varsa dikkat etmemiz lazım. Hani ucu bir yere varmasa bile sadece sizi tedirgin edecek bir bilginin yayılması bile olabilir bu. Böyle durumlar çok müsait gibi duruyor ortalık. O yüzden hani bunun önlemini alabiliriz. Bireysel hayatlarımızda ise ne yapmak lazım? Biraz onu konuşalım. Gerçekten paramıza dikkat etmemiz gerekiyor. Bu döngü, Venüs'ün döngüsü. Venüs bir pentagram çizer Emre. 8 yılda bir aynı burçta retrosunu yapar. Yani aslında hatırlayabilirsek eğer 2018'in Ekim ile Kasım'ı arasında bir olayın başlamış olması gerekir. Bu Venüs retrosu şimdi onun tamamlanmasını aslında anlatıyor ve bu sefer de yeni bir portal açılıp 8 yıl sonra da onu tamamlayacak. Bireysel hayatlarımızda bunları da gözlemleyebiliriz. Venüs'ün retrosunu bir anlatayım, geliyor çünkü. Ayın 10'unda, yine 10 Eylül'de de Merkür Terazi burcuna geçecek. Biraz daha ilişkilerde, konuşmamızda, iletişimimizde ortaklıklar, ikili ilişkiler, sen nasıl düşünüyorsun, bir de senin fikrini alayım demek bizim kazancımız olacak. Ben bilirim, her şeyi ben anlarım yerine birlikte düşünelim, birlikte karar verelim, orta yolu bulalım tavrında olursak kazanan tarafta oluruz. Ancak dediğim gibi Venüs'ün Akrep'e geçişinden sonra, 3 Ekim'den sonra bu durumlar değişecek. Önümüzde 2 haftalık değerlendirebileceğimiz güzel bir süreç var. Bu arada Venüs'ün Akrebi ile ilgili, retrosu ile ilgili bir bilgi daha geçmem gerekiyor Emre. Venüs aynı zamanda estetikle de ilgili olduğu için bu dönem arasında 3 Ekim, 14 Kasım, biraz bir hafta öncesini de koyalım. Eylül'ün sonuyla Kasım'ın sonu arasında zorunlu olmadığınız sürece lütfen bir estetik operasyona girmeyiniz. Venüs çünkü güzellikle alakalı olduğu için bu bir, yani almak için söylüyorum. Memnun kalmayabilirsiniz bu durumlardan ve yine evlilikle ilgili de Venüs evliliği de anlattığı için uygun tarihler değil. Ancak tabii ben kişilerin haritasını bilmiyorum. Eğer kişinin haritasında, dinleyen birinin haritasında Venüs retroysa bu söylediklerim onun için geçerli olmayacak. Çünkü zaten hayatının doğal teması bunun üzerinde olduğu için bu olumsuz durumlardan olumsuz olarak etkilenmeyecek. Çünkü zaten bu enerji alışık. Bunun altını da çizmek istiyorum. Sonra da 10 Eylül'de bir Uranüs retromuz başlayacak. Yani Emre, şunu çok net söyleyebilirim. Önümüzdeki 3 ay, 4 ay boyunca özellikle ekonomi anlamında söylüyorum. Alarm sinyalleri çalıyor astrolojik olarak. O yüzden çok çok ciddi anlamda dikkatli olmamız gerekiyor. Özellikle bu Kasım ayına gidiyoruz ya, önümüzdeki 3 aylık süreç için söylüyorum. Şimdi dinleyenler diyebilir, biz bugün 8 Eylül'deyiz. Sen ne kadar çok Ekim'i, Kasım'ı konuştun. Bugün yapacağımız şeyler oraları etkileyeceği için bunu söylüyorum. Hemen onu da belirteyim. Yoksa ayın 11'inde bir yeni ayımız var. Evet, önemli bir yeni ay Başak'ta. Bu zaten şunu anlatıyor. Son kez düzenleyin, her şeyinizi düzenleyin çünkü ciddi anlamda ben hepinizi sınayacağım, bir süreçten geçireceğim diyen bir gökyüzü var karşımızda. Zaten ayın 23'ünde de bir ekinoksumuz gelecek, Güneş Terazi burcuna geçecek. 26'sında 3 derecede Koç burcunda dolunay olacak. 29 derece yengeçte. Bu 29 dereceler ve 1 dereceler astrolojide çok önemlidir. Emre yengeç burcunda olacağı için bu 29 derecede ev, yuva, aile büyükleri, aile büyükleri de varsa rahatsızlıklar, bunların hepsi önümüze gelecek gibi duruyor. O yüzden biraz daha dingeli, dikkatli, aile büyükleriyle aramızı bozmadan, yani kalp kırmadan devam etmek hepimiz için daha iyi olacaktır. Çünkü sonradan vicdan azabı çekebiliriz. Böyle demesem daha iyi olurdu diyebiliriz. Özellikle aile büyükleri ya da yaşça bizden küçük olanlar, daha böyle kendini savunmakta zorlanabilecek olan, güç itibariyle söylüyorum. Yaşlılarda artık doğal olarak güçten düştükleri için savunmakta zorlanacak olan kişilere karşı daha özenli olmamız gereken, daha dikkatli olmamız gereken bir dönemden geçeceğiz. Buna tabii ki hayvanları da dahil edebiliriz. O yüzden biraz daha şefkat duygumuzu beslemeye çalışalım. Çünkü bu tarafta birazcık şefkatsiz kalabiliriz. Biz de biraz intikam duygularına bürünmek isteyebiliriz. Ancak İntikam duygusuyla beslenecek olan kişi de maalesef kaybediyor olacak. Çünkü ne kadar sağlam, sakin ve hakikatten yana durursak gerçek anlamda kazanan taraf o taraf olacak gibi duruyor Emre. Altınla ilgili ve gümüşle ilgili biraz da hani o taraftan bahsedeyim. Şeyi hep söylüyorum zaten. Bu yıl birazcık manipülasyon yılı. Değişken burçlar çok fazla 3 aylık haritalarda yükseliyordu. Bu değişkenlik devam ediyor olacak. Ancak altın, Jüpiter'in Aslan Burcu geçişi sebebiyle 2027'nin kazandıracak olanı, yani şu anda yapılan yatırımlar 2027'de kazandıracak gibi gözüküyor. Bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Aynı aynı zamanda gümüş için de bunu söyleyebilirim. Diğer taraftan da Jüpiter'in zaten ikizler geçişi teknolojiyi çok fazla destekliyor. Özellikle bilim, uzay, işte zaten çiplerden falan bahsediyoruz. Bu bahsettiğimiz değerli madenler de biliyorsun Emre iletken olduğu için zaten ihtiyaçlı hissediliyor olacak. Bu durumun daha da arttığını gözlemliyor olacağız. Bir dipnot düşmek istiyorum. Bu hani ekonomiyle astrolojiden bağımsız olarak bu kıymetli madenleri takip eden, yatırım yapan insanlar için söylüyorum. Biliyorsunuz şu anda Amerika ile Çin arasında ciddi bir ekonomik savaşı var. Gümüş dediğimiz şey Çin'le ilişkilidir. Altın dediğimiz kıymetli maden de Amerika ile ilişkilidir. Şu anda biz zaten iletken çipler vesaireler buradan bile takip edebilirsiniz altın ve gümüşü. O anlamda söylüyorum bunun. 2028'de doğru bütün hani 2 yıllık haritalara baktığım zaman da özellikle 2028'de de gümüşün ciddi anlamda değer kazanmasını beklerim. Orta uzun vade yatırım için söylüyorum bunu. Bir tavsiye olmamakla birlikte hem altın hem gümüş, ayrıca bakırı da eklemek istiyorum ben. Tüm kıymetli madenleri. Hani bakır ciddi anlamda bu yıl kendini çok daha fazla gösterecek gibi duruyor. Hatta yıl bitmeden diyebilirim. 2027'ye de taşacak gibi duruyor. Türkiye borsasıyla ilgili konuşacak olursak, bu hani akrep geçişinden bahsettim. 3 Ekim 14 Kasım arası bizim tam olarak zaten Merkez Bankamızın bulunduğu 5. evde bu retro gerçekleşeceği için bu tarihler arası bizim kendi borsamızın manipüle olma ihtimali yüksek gözüküyor. Bu da bir yatırım tavsiyesi değil. Ancak güzel fırsatları da barındırabileceği için retro sonrasında, yani şöyle düşünebiliriz. Retroda fiyat hareketleri geriye geldi. Ben retroda bunu değerlendirirsem, bir yatırım uzmanıyla çalışırsam ciddi anlamda karla çıkabilirim. Bu bilgi benim cebimde olmalı diyebiliriz Emre. Sağlıkla ilgili konuya gelecek olursak, özellikle üreme organları ile ilgili Venüs'ün akrep geçişi, cinsel yolla bulaşan hastalıklar ya da üreme yollarıyla ilgili olan sağlık sorunlarını işaret edebilir. O yüzden bu anlamda da dikkat etmek gerekiyor. Varsa eğer bir böyle tedavi oluyorsak doğum için, çocuk için, bu sıralar Venüs'ün akrep geçişi sırasında zorluklar çıkabilir. O yüzden buna karşı da dikkatli olmak lazım tedavilerde. Doktorumuzla birlikte daha böyle doktor kontrollerini ihmal etmemek gereken bir dönemi anlatacak Emre. Varsa ben bir soru ona geçeyim.
0: Şöyle, BenQ diyor ki ufak ya da zaman zaman yatırım yapıyoruz. Ufak ufak diyor şeye, borsaya. Ve şöyle bir soru sormuş. Diyor ki bazı firmalar var, çıkış yapıyor. Belli zamanlarda da düşüyor. Bunlar kısa zamanda oluyor. Bunun sebebidir nedir? Al sat yapsak olur mu demiş, ama yatırım tavsiyesi olmayacağını söyleyelim sözlerin.
1: Tabii hemen söyleyeyim, bazı evet firmalar var, çıkıyor iniyor. Çünkü onların şöyle bir durumu var, çok fazla hissesi de olmayabilir, manipüle edilebilir. Tahtanın sahibi kimse elindeki hisseyi alır satar. Bu Türkiye'deki borsalarda çok sıkça gözlemlenen bir durumdur. Dünyada da gözlemlenen bir durum. Kendisi alıp satıp kendi şeyini alıyor olabilir, karını yapıyor olabilir. Çünkü normalde borsalar bu kadar oynak değildir, kripto tarafı böyledir. O yüzden hani hangi şeyse, o hisseyse onu bir araştırmak gerekir. Kimdir yatırımcısı, kimdir, ne kadar şeyi vardır, değeri vardır. Bütün bunlara bakıyor olmak lazım. Yoksa biliyorsun halka arzlar da oluyor Emre. İnsanlar halka arza giriyor. Evet, bir fırsat olarak oluyor. İlk başta bir %100, %200 çıktığı oluyor. Ama sonra öyle bir içeri alıyorlar ki, çünkü tahtaları kendileri oynatıyorlar. Bunlara hep dikkat ediyor olmak lazım. Bilemiyorum, soruya cevap oldu mu bu söylediğim?
0: Oldu tabii. Gayet de güzel oldu. Çok teşekkür ediyorum. Türk takımları bu hafta Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek, Galatasaray ve Fenerbahçe. Ama sen çalıştın mı bilmiyorum. Nasıl bir hafta bekliyor bizi yarın ve Perşembe günü?
1: Fenerbahçe'nin haritasına biliyorsun, Galatasaray'ın haritası, dört büyüğün haritasına ben çalıştım. Galatasaray bu yıl yani sadece çalıştığım üzerinden söyleyeceğim. Evet, dediğin gibi bu hafta için buna çalışmadım ama bunun üzerinden söyleyeceğim. Bu hani öngörü olarak çok da şey dikkate almayın ama yine de bir bilgi olsun. Fenerbahçe'den çok umutlu değilim haritası sebebiyle. Galatasaray bu hafta başarılı olabilir. Çünkü Galatasaray'ın haritası daha iyi. Biliyorsun Beşiktaş'ın da şampiyon olmasını öngörüyorum. Zaten geçtiğimiz derbide de Fenerbahçe Beşiktaş maçında da Beşiktaş'ı aldı. O yüzden ben bu hafta için haritasına çalışmadan sadece genel olarak söyleyeyim. Fenerbahçe'yi çok şanslı görmüyorum ama Galatasaray'a şanslı görüyorum. Umarım yanılır. İki takıma da başarılar diliyorum.
0: Emre abi, yorumcunuza sormak istiyorum. İnsan sahip olduğu burcun özelliklerini taşımazsa eğer bu normal midir? Ben kova burcuyum ama özellikler bende yok diyor.
1: Normaldir çünkü sadece burçtan bahsediyoruz. O güneş aslında doğduğunda güneş tam olarak dünya güneşin etrafına dönerken nereden geçiyordu? O bizim irademizi anlatır. Yükseleni neymiş ona bakmak lazım. Bir de başka baskın burç olabilir. Mesela şöyle örnek vereyim. Benim ablam boğa burcu ama yengeçte sterlyumu var. Çok yengeç gibi duruyor. Hiç boğanın özelliklerini
0: Ya
1: taşımıyor. Bunu
0: ben de koçum
1: söyleyebilirim.
0: ama ben de yengeç gibiyim, değil mi?
1: Evet, yükselenin yengeç sen de dengeli olduğu için senle koçu çok görebiliyoruz. Şimdi doğru örnek olmadı bu ama
0: Kötü
1: büyük bir
0: örnek
1: ihtimal
0: oldu. İptal et,
1: sen
0: iptal et.
1: çok net bir koçsun çünkü haritasında keşke tarihini verseydi ya da bana bir mesaj atsın ben onun nedenini söyleyeyim
0: Seni
1: ona
0: sosyal
1: tam olarak.
0: medyadan da takip edebiliyorlar. Oradan
1: Evet.
0: gönderebilirler. Instagram'da Özlem alt çizgi Koza, değil mi?
1: Hayır alt çizgi yok. Özlem Koza.
0: Ha, Özlem Koza yazdınız mı? Oradan tık diye
1: Evet.
0: Özlem'e yazın. O bu işleri çok seviyor yapıya. Bu
1: Evet.
0: arada yeni bir dizi var. Bayıldım. Yani seninle
1: Hangisi?
0: dizileri konuşmayı

0: Evet, Rızık abi.
1: Evet, ben de çok sevdim. Emre çok hasret kaldık aile
0: Evet ya,
1: işlerine. Çok
0: dövüşlü ovalı
1: güzeldi.
0: böyle dizilerin yanında çok hoşuma gitti. Polat da benim iyi arkadaşımdır biliyorsun. Polat'ı da
1: Evet.
0: yürekten kutluyorum ve tebrik ediyorum.
1: Ben de çok beğendim. Bütün ekip de çok şahaneydi. Gerçekten muhteşem oyuncular. Çok güzel bir iş olacağını gördüm ve olmuş zaten yani. Bütün herkese de başarılar diliyorum. Çok hoşuma gitti benim de Emre.
0: Seni şöyle uğurlamak istiyorum o zaman müsaade edersen. Olur mu?
1: Tabii.
0: Yani yeşimi hatırlaman için söylüyorum. Şöyle diyorum. Bu sana kimi hatırlattı acaba?
1: Anayım ben ona, annesinin, annesinin.
0: Bütün annelere kucak dolu sevgiler gönderiyoruz. Binnur Kaya nefis oynuyor.
1: Evet.
0: Hakikaten anneler çok değerli ya. Ama anneler için de çocukların ayrı bir değeri var. Özellikle
1: Tabii.
0: erkek anneleri aynen böyleler abi. Ben evde
1: Ay
0: yaşıyorum.
1: evet. Şimdi yeşim duyuyor mu bizi bilmiyorum. Yeşim.
0: Çok öpüyorum. Çok teşekkür ediyorum bilgiler için.
1: Rica ediyorum. Görüşmek üzere Emre. İyi yayınlar diliyorum.
0: Reklam vakti ve şöyle gidiyoruz. Annesinin annesi.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklam bitti.
3: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

herkes konuştu, günlerce de konuşuluyor. Şöyle önemliydi. Ben mesela derbiyle ilgili epeydir aklımda olan bir şey şimdi söylemek istiyorum. Beşiktaş zaman zaman Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yendi biliyorsun ama ben yanlış hatırlamıyorsam şampiyonluk adayıyken, yani iki takımın da şampiyonluk adayıyken neredeyse uzun sürede ilk defa yeniyor. Yani ya Fenerbahçe düşmüş oluyordu ya Beşiktaş düşmüş oluyordu. Mesela Beşiktaş'ın birçok galibiyeti aslında Beşiktaş'ın çok gerideyken aldığı galibiyetlerdi. Son yıllarda da ben yanlış hatırlamıyorsam tekrar söyleyeyim. İlk defa Beşiktaş ligin en önemli zamanlarında, iki takımın da şampiyonluğun en önemli zamanında olduğu yerde Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yenmiş oldu. Bence bu çok önemli Beşiktaş adına. Önce onu söyleyelim. Ben Beşiktaş bilmiyorum tabii bu Türkiye'de sürprizler oluyor devamlı. İşte bir yok bir hakem kararı, yok bir penaltı, yok bir şu. Ama normal şartlarda bana göre şu anda Galatasaray'la beraber çok öne çıkarak şampiyonluğun en büyük adayı oldu. Yani bunu Beşiktaş adına bunu mutlulukla söyleyebiliriz. Yani Beşiktaşlar sevinebilirler. İşte atanıyla, tutanıyla, mücadelesiyle, orta sahasıyla bambaşka bir takım seviyesine çıktı Beşiktaş. Bu Beşiktaş adına çok güzel. Fenerbahçe tarafına bakarsak hala iyi bir 11'leri var. Hatta maçı böyle analiz ederken kendi aramızda hani maç ne olur sohbetleri yaparken yani birebir koyduğumuzda yine Fenerbahçe'nin özellikle defans attı.

0: Beşiktaş'tan bence daha iyi. Orta sahası yine iyi. Hani Beşiktaş'tan daha iyi demiyorum. Hani diğer takımlara göre de. Yani iyi bir orta sahası var. Ama işte o santriforlarının belki işte yaşlı olması, işte Lukaku'nun henüz hazır olmaması, çok fazla kilolu olması. Yani ben Lukaku'yu görürken, sahada gördüğümde daha doğrusu, hani kendi bu yaşta halı sahada çıktığım halimi falan görüyorum yani. Öyle bir hal var. Ondan sonra yani bilirsin ben de hani iyi topçuydum.
1: Ama sen hep zayıftın abi ya, hiç kilolu değildin.
0: Zayıftım ama artık bakma ben de kilo aldım işte, onu söylüyorum. Hayat ilerliyor Emre. Yani ben de
1: ama
0: şu anda
1: sen
0: kilo
1: çok iyi topçuydun abi, müthiştin yani. Biz seninle
0: eyvallah. İşte ama dediğim gibi hani
1: Aytu böyle senden gitmiş. İyiydi ama onu da söyleyeyim. Aytu efsaneydi.
0: Aytu evet, o da süperdi. Biliyorsun Aytu'nun gençliğinde Aytu mu Sergen mi derlerdi. Altyapıda beraber oynuyorlardı. Evet. Yani o kadar oyuncu. Aytu da kardeşim bu arada tabii, bilmeyenler için. Neyse yani sonuçta Lukaku'da işte o şey var. Kilo var, şişmanlık var, şu var, bu var, eksikler var. Yani Fenerbahçe burada sanki bir yanlış planlamayla bu 10 artı 4 olayı Fenerbahçe'nin biraz dengesini bozdu. O ayarı yapamadılar gibi geliyor bana. Ve işte Talisca'nın gönderilmesi hani Fenerbahçe'nin fişini çekti gibi. Yani çok ciddi anlamda bakıyorum. Hani bu takımın işte Beşiktaş maçına çıkıyorsun. Geçen sene Kasımpaşa'da zaman zaman yedek kalan İrfancan Kahveci ile oynuyorsun. Yani ne bekliyorsun İrfancan Kahveci'den, İsmail Kartal diye soruyorum yani, anlatabildim mi? O yüzden hani hani Fenerbahçe'yi böyle bu sene işte bu sene Fener, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon falan derken ben bir anda Fenerbahçe'yi açıkçası geriye çektim tahminlerimde. Yani bu takım götürebilir mi? İşte Muriç tamam iyi futbolcu falan ama 32 yaşında küme düşen takımdan gelmiş. Hani öyle dünya yıldızı falan bir adam değil yani. Buradayken de hatırlıyoruz Fenerbahçe'de. Tamam iyi futbolcuydu ama hani işte seni böyle taşıyacak, sırtını alıp götürecek bir oyuncu değil. Lukaku'nun şu andaki hali öyle değil. Zaten geçen sene Fenerbahçe santrfor olmadığı için belki Galatasaray'ın sallandığı zamanlarda alabileceği bir şampiyonluğu kaybetti. Yine bence doğru yapamadılar şeyi, planlamayı. Yani öyle görüyorum şu anda. Ve işin daha da kötüsü, işin İsmail Kartal tabii ciddi olarak tartışılmaya başlandı şeyler arasında, taraftarlar arasında. İşte dördüncü kez gelmesi, işte şampiyonluk ya da bir herhangi bir başarı olmadan dördüncü kez gelmesi. Şimdi atıyorum bir kötü sonuçtan sonra daha ciddi şeyler de olabilir Fenerbahçe'de, yani bana öyle geliyor. Ya bilmiyorum hani iyi başlayan bir Fenerbahçe, iyi başlayan bir yönetim ama sanki transferin son dönemlerinde yaptıkları planlamayla o 10 artı 4'ü doğru kurgulayamadılar. İşte o da bir de belki Sıddıkı Şerif'in gönderilmesi, şimdi iyi bir paraya gitti çocuk, hani alındığının üzerine gitti, bu önemliydi ama işte burada da alternatifi, şimdi 10 artı yani yedek santrforun 10 artı 4'teki 4'te kalsa bu kadar konuşulmaz ama sen şimdi 10 yabancıyı bir de santrforda kullandığın zaman yedekte işte kadroyu kuramıyorsun. Öyle bir sıkıntı var. Yani Fenerbahçe için vallahi çok hani karamsar bakmaya başladım ben son dönemde. Bilmiyorum sen nasıl görüyorsun ama yani şimdi bak Galatasaray'ı herkes salladı. Hatta zaman zaman yine senin programda da konuşmuştuk. Ya bir kardeşim bir yavaş olun ya, bu transfer dönemi ya da transfer şampiyonluğuyla şampiyon olunmuyor. Zaten Galatasaray'ın iyi 11'i var. Bak alacak adamları da şu bu dedik. Galatasaray biraz böyle ufak hamlelerini yaparak bir anda kadrosunu tekrardan yukarı çekti. Yani bence yine Galatasaray bir önde. İşte kadro yapısı fena değil. Deniz Gül bilmiyorum biraz şimdi kapalı kutu ama eğer Deniz Gül alternatif santrfor olarak iş yapmaya başlarsa o zaman Galatasaray yine önde gibi gözükecek. Yani lig olarak baktığımızda. Yani Avrupa biraz daha karışık bir yer. Yani hani Avrupa'da işte şöyle düşün Emre. Geçen sene herkes Galatasaray'a salladı. Yani Galatasaraylılar çok mutsuzlardı. Yani şampiyonluk verdik Galatasaraylıları kesmiyor. Öyle bir durum oluştu biliyorsun. 4 senedir şampiyon olunca Avrupa'da başarı istiyorlar. Avrupa'da 16'ya kalıyorsun. Onu küçümsüyor mesela Galatasaray taraftarlar. Ya 16'ya kalmak da neymiş falan diyor. 16'ya baktığında takım değeri olarak Bodo ile beraber en düşük takım Galatasaray'dı. Yani 16 takım arasında. Şimdi öyle olunca zaten gidebileceğin yerde tıkanıyor. Yani hep senden daha güçlü, senden daha değerli takımlarla oynuyorsun. Orada da bir yere kadar gidiyorsun. Yani tamam Liverpool'u yeniyorsun ama ondan sonra darmadağın olarak eleniyorsun. Yani burada Avrupa'da ben biraz daha ayağımızı yere basmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu yeni sistemde gruptan çıkmak bile çok önemli. Çünkü bakın eskiden orta sınıf bir takım grubunda 4 takımlı grupta 3. olarak eleniyordu. Ama şimdi bu 36 takımlı sistemde her takımın yani o 3. olan takımların 24'ü içinde olma ihtimali oluyor bu sefer. O zaman senin çıkman da zorlaşıyor. Yani bunlar hep önemli şeyler yani burada baktığımızda. O yüzden bence bizim şu an için özellikle Türk takımları gruptan bile çıksa bana göre başarıdır. Onun dışında işte dediğin gibi şimdi bu haftaki maçlar yani özellikle Fenerbahçe için biraz kader maçı gibi oldu. Yani hani Galatasaray deplasmanda yenilebilir. Son derece doğaldır. Yani grup maçında gidip Lisbon'a deplasmanda yenilmek hani dünyanın sorunu değil. Olabilecek de bir sonuç. Yani ben gene bir beraberlik falan alabilir diye Galatasaray bekliyorum. Ama tabii Osimhen'siz bir Galatasaray'ı biliyorsun. Bambaşka bir şeye geliyor. Yani Osimhen'li ve Osimhen'siz Galatasaray olarak iki takım var. Resmen işte bir türlü Osimhen'in yokluğunu çözemiyorlar. Geçen sene de çözemediler. Hatta düşün Osimhen'in yokluğunda Icardi'ye bile oynatmadı Okan Buruk. Çünkü o performansı veremiyordu o da. Şimdi işte genç bir Deniz Gül'le ne yapacakları soru işareti. Onu bilemiyorum ama Fenerbahçe için daha kritik bir maç. Yani hani Fenerbahçe zaten şimdi ligde sallanıyor. Bir de kendi evinde formda bir Roma ile oynaması Fenerbahçe adına da biraz şey olacak. Yani iddialı bir maç. Yani ben tabii ki ne olursa olsun Fenerbahçe'yi yani şanssız görmüyorum Roma karşısında. Yani hani seyircisiyle işte bir Avrupa'daki ilk dönem başarısıyla yani bu gruplardaki başarısıyla bir şans ama işte seni de gruplarda kim taşımıştı? Talisca taşımıştı. Talisca'yı yolladın. Yani ben yani şu an için Talisca'yı yollama hamlesi harakiri yapmak gibi geliyor bana ya. İnanamıyorum yani.
1: Bu Roma maçına baktığında abi Roma topu değil de rakibi takip eden bir takım ya. Fenerbahçe ise bu adam adama baskıya, harekete, uzun pasa, ikinci toplara bir türlü çözüm bulamadı. Hatta 50 ya da 55'ten sonra biraz da oyundan düşüyor. Sarı lacivertler mesela oyunu dar alanda kabul ederse Roma'nın sahayı genişletip kanat beklerinin arkasına atacağı toplarla çok etkili olacağını düşünüyorum. Senin nedir bu konudaki fikrin?
0: Ya şimdi şöyle dediğin gibi şimdi Fenerbahçe biraz da yaşlı bir takım ya hani baktığımızda evet. Diğer takımlara göre en yaşlı takım işte Beşiktaş maçında da 7 oyuncu mu 5 oyuncu mu biliyorsun 30 yaşın üzerinde sahada. Şimdi öyle olunca tabakken bir geri dönüşlerde tıkanıyorlar. Gene bir istatistik ben de okudum 63'ten sonra golü yokmuş Fenerbahçe'nin şu ana kadar. Öyle bir durum da var. Yani Fenerbahçe biraz şöyle bir yapıya girdi bence Aziz Yıldırım. Ya dedi ki benim bu sene şampiyon olmam lazım. Şampiyon olmam lazım. İşte ben şu bir sene şampiyon olayım da sonrasına bakarız. Hani o yapılanmadır, şudur budur onları hallederiz. O yüzden tamamen hani böyle tecrübeli, yaşlı oyuncularla bir yere varacağını düşündü herhalde. Bilemiyorum İsmail Kartal da bir şey düşündü mü o da beraber mi karar verdiler diye. Tamamen yönetim mi yaptı? Yani dediğim gibi seni son şeye taşıyan Talisca'yı son gün yollarsan orada zaten ben bir kadro planlamasında ciddi bir sıkıntı olduğunu düşünürüm. Beşiktaş'ın özellikle attığı ikinci golde 3 pasta araya kaçması bana göre hani şeyde okutulacak teknik direktör sınavlarında gösterilecek falan bir gol bence yani. Bu kadar güzel bir gol gördüğümü hatırlamıyorum. Hatta ben de yayıncı kuruluşun paylaşımından alıp golü paylaştım. Hani bu kadar güzel bir gol olur mu gibilerinden. O tek topta 3 pasta tık tık araya atmaları. Orkun'un o araya boşluk yaparken Guendouzi'nin onu unutması falan enteresan bir şeyi var yani hakikaten Fenerbahçe'nin sıkıntısı var çünkü dediğin gibi kazanması gereken bir maçta olacağı için şimdi yine arkada açık verme ihtimali yüksek olacak Fenerbahçe'nin yani o fizik gücüyle Roma gibi bir takıma o baskıyı 90 dakika yapabilecek mi yani baskı yaptığı zaman tamam iyi bir takım Fenerbahçe. Greenwood çok iyi etkili bir oyuncu yani mesela Beşiktaş maçında Ederson'la beraber ayakta kalan bence iki isimdi yani. Gene bakma, Skriniar da bana göre iyi bir oyuncu. Hani çok tartışıldı tabii Beşiktaş maçında. Yani bence kırmızı kartı görmeliydi. O dirsekler mirsekler falan yani olacak şey değil ama onun dışında çok etkili bir oyuncu. Ama diyorum ya işte hepsini, yani Greenwood hariç tutuyorum. Fenerbahçe'nin genel yapısında bir şey var. Devamlı oyundan düşme var. Yani o oyunu başlarda koparabilecekler mi falan. Yani bilmiyorum yani o kadar. Hani senin dediğin kadar ben şu anda Roma'nın hani oyun yapısına da çok hakim değilim ama çok iyi başladıklarını biliyoruz şeye, lige.
1: Bir de Gasperini gibi bir adam var abi başlarında.
0: Evet,
1: Kurt var.
0: Evet yani tabii tabii yani dediğim gibi şey yani son yıllarda en iyi başlangıçlarından birini yaptılar ligde de. İyiler. Yani çok zor bir maç ya. Yani burada diyorum ya şimdi hani bu tarz şeylerde bir sistem önemlidir, mücadele önemlidir, de yıldızlar önemlidir. Yani hani sana golü kim atacak? Santrfor atacak, işte on numara atacak, işte kanatlar atacak, hani değil mi? Genellikle bunlar atar golleri. Ha, belki de duran toptan işte Skriniar gibi sürpriz çıkışlarla o atabilir. Biliyorsun duran top organizasyonlarında ligde en çok gol atan oyuncuymuş Skriniar. O yüzden tamam hani buralardan bir Fenerbahçe'nin bir şeyler yapmasını bekliyoruz ama oyun kopmazsa yani hani oyunu başta tutamazsa Fenerbahçe ilerleyen dakikalarında işte Roma'nın daha fizik olarak üstün olacağını düşünüyorum. Yani Fenerbahçe'yi şu ana kadar yani izlediğimiz maçlara göre bir de ilk defa o da böyle aslında hani Beşiktaş maçını saymazsak ilk defa o da güçlü bir takımla oynayacak. Yani sert bir takımla oynayacak. Yani zor ya Fenerbahçe'nin, bilemiyorum. Yani bir de moral, biliyorsun bu işte şimdi moral de çok yani tartışılıyor Fenerbahçe'de herkes şu anda.
1: Peki.
0: Yani yönetim de tartışılıyor. Hoca da.
1: Abi buradan şuraya geçmek istiyorum. Bir tweetin var ve çok dikkat çekici. Ben dün bu konuya değinmiştim. Sen de yıllarca yayıncı kuruluşta görev aldın. Çalıştık beraber Sine 5'te.
0: Evet.
1: Ve yayın ihaleleri konusunda da çok deneyimli birisin. Şöyle bir durumdan bahsediliyor. İşte dediler ki, Mehmet Aslan anlattı bunu. İşte 400-500 milyon euroluk bir gelir elde ediliyor. Dijital platformlarda girecek yayın ihalesine ve yayıncı kuruluş mutlaka değişecek dediler ama iş bu kadar basite indirgenmeli mi? Bu kadar basit mi? Ve daha önemlisi, Kulüpler Birliği bununla ilgili bir rapor hazırlamış ve 500 milyon euroluk bir gelir bekliyor ama Türk futbolu o geliri üretebilecek finansman düzeyini yakalamış durumda mı?
0: Evet, çok güzel söyledin. Dediğin gibi ben dedim onu biraz paylaştım. Hatta ben de şaşırdım. Beklediğim üzerine çok bilgi gördü tweet. Yani bayağı binlerce kişi görmüş, yorumlar yapıldı falan altına. Şöyle, hakikaten şimdi bu havuz olayı tabii benim biraz uzmanlık alanıma giriyor. İlk senle beraber biliyorsun dediğin gibi ilk yayıncı kuruluşta hatta havuz sistemini biz kurduk yani. İlk hatta şimdi çok o zamanlar böyle gizli gizli çalışmalar yapılıyordu biliyorsun şeyler, seyircilerin birçoğu hatırlamaz.
1: Tabii şifreli yayın ne diye az telefon yemedik abi.
0: Tabii tabii, ne küfürler yedik o zaman. İlk şeyi böyle her şeyin, televizyonun bir şeyi vardı, takımı vardı. 4-5 takımlı işte şeyler vardı, televizyonlar. Kim ev sahibi ise onun maçını o televizyon yayınlıyordu. Öyle bir durum vardı Türkiye'de. Ondan sonra ama ağırlık bizdeydi tabii ki. İşte neyse, sonra oradan işte bir şekilde topladık hepsini falan filan. Havuz sistemi kuruldu. Aynı yine şansa lig devinin kurulduğu zaman da ben orada çalışıyordum. Gene tesadüf ona denk geldi bana. Bu konularda biraz hakikaten şanslıyım yani, böyle güzel şeylerin hep başında denk geldik. Şimdi şöyle, havuz sistemine dediğimizde, yani bu havuz sisteminde öncelikle tabii ki herkes paranın yükselmesini ister ama İşte sen karşılığında sen ne veriyorsun malı satarken? Yani sen diyorsun ki benim malımı 500 al. Mal da bu diyorsun. Şimdi senin malına bakıyorum. Şey anlatıyor. Evet diyor, bir İstanbul derbisine daha sizlerle birlikteyiz sevgili seyirciler diyor. Türbünde 50 kişi var. Yani 50 kişi var ya. Ya bakıyorsun hakikaten şaka değil ya. 50 kişi ya. Türkiye birinci ligi, Süper Lig diye adı konulan bir ligi. 50 kişi izliyor türbünde yani. O yüzden bir kere öncelikle bu tarafının çözülmesi lazım. Olmayan bir ekonomide bir garip bir paralar harcayan 4 takım var. Diğerleri bunların yanında bir oyuncu parasına takım kuruyorlar. Yani 4 büyüklerin bir oyuncuya verdiği paraya diğerleri takım şey yapıyorlar, kuruyorlar. Şimdi burada tamamen kötü bir yapılanma, kötü bir sistem içerisinde kurulmuş bir Süper Lig adlı bir organizasyon var. Aslında öyle bir organizasyon bile yok. Hatta dün gene güzel bir şey okudum ben bir yerde. Bir yorum okudum. Diyor ki Süper Lig'in bir CEO'su var mı, bir şeyi var mı, bir marka değeri yapan bir grubu var mı? Yok abi, öyle bir şey yok işte. Bir Kulüpler Birliği diye bir grup var. Başkanlardan oluşan. Başkanların zaten yönettiği kulüplerdeki performansını görüyoruz. Bu kulüplerin, bu başkanların ortak olduğu bir, ortak dediğim yani beraber yönetimde olduğu bir Kulüpler Birliği diye bir sistem var, o kadar. Yani bu kulüplerle ilgili, birliklerle ilgili bir yapı kurulmaya çalışılıyor mu? Seyirci tribünleri nasıl çekilecek diye bir çalışma yapılıyor mu? Ya da işte dört büyükler garip garip paralar harcarken diğer takımların para harcaması için bir sistem kurulmaya çalışılıyor mu? Nasıl biliyorsun İngiltere'de biz şimdi tabii Acun ve Hull City'den dolayı da artık biraz İngiltere uzmanı olduk gibi. Ben de bu arada futbol menajerde de yani İngiltere'den başka lig oynamam zaten kendi adıma. Oraya iyi kötü hakimiz. Orada takımların Premier Lig sistemi içerisinde aldıkları destekler, diğer takımlara yapılan yardımlar. Yani burada şey gibi de düşün, NBA gibi de düşün. NBA ne yapıyor? Sonuncu olan takım ertesi sene en iyi oyuncuyu seçiyor draftta. Niye? Çünkü sistem bozulmasın. Ama bizde öyle bir şey yok abi. Bizde dört büyüklere gelsin paralar, aksın paralar. Diğerleri ne yaparsa yapsın. Yani böyle bir sistem içerisinde buna 500 verilir abi. Nasıl verilir? Türkiye'de verilir. Derler ki verin. Onlar da verelim der. Bir tane bir şey oluşur. Bir konsorsiyum oluşur. Bir yayın konsorsiyumu oluşur. İşte kamu şeylerinin olduğu bir konsorsiyum oluşur. Bunlar verir. Ama hani böyle suni şeyin ne kadar faydası olur? Onu da bilemiyorum yani. Hani ver dedikten sonra verilmesiyle malın kendisinin değerli olup, eskiden hatırlasana abicim, nakliyen yayın ihalelerinde kaç gün önceden heyecanla konuşulan var, kim alacak, millet girer, toplu şey açık arttırma gibi şeyler yapılır. Yani hani böyle bir sistem olurdu. Ama şimdi öyle bir ortada öyle bir mal yok bence yani. Yani tamam, şu anda tabii ki Salah'ın, Asüme'nin falan olması yani dört büyükler açısında bir şey veriyor sana, ama dört büyükler dışında sana heyecan verecek takım yok ligde neredeyse yani. O yüzden hani dört büyükle ligine kadar o fiyatlara çekebilirsin. Bana biraz zor geliyor, ancak dediğim gibi hani devlet politikasıyla falan ancak verilir yani. Hani kamu kuruluşları derler ki biz alalım bu ligi, bu fiyata çekelim. O zaman olabilir. Ama normal şartlarda ben herhangi bir özel kuruluşun o fiyatlara çıkacağına ihtimal vermiyorum yani. Hani hesaplar falan yapılıyor. Şey yapsan, sen söyle adını işte, fiyatı zamlatsan, şunu yapsan, bu kadar kişi yapsan, cirosu o kadar yapmıyor zaten yayıncı kuruluşun, alan yayıncı kuruluşun neredeyse. Yani şu anda benim görüşüm o bir hayal bir rakam, ama şartlar ne olur? Herkesin de bir gönlü olduğunu biliyorum bu arada. Yani çünkü sonuçta yani Türkiye Ligi de bir şekilde şöyle bakalım olaya. Belki şeyler, tribünler, mürbünler dolmuyor ama maç günü Twitter'a bak. Mutlaka şeyler konuşuluyor. Futbol konuşuluyor yani. Hani Türkiye'de bir futbol olan ilgiyi tartışmıyoruz tabii ki. İşte bu ikisini dengeleyebilmek lazım. Yani diğer takımları da işin içine katarak bir lig değeri katmak lazım. İşte belki kriterler koymak lazım. Mesela atıyorum İngiltere'de şöyle bir basit bir kriter var. Premier Lig'e çıkacaksan, Şampiyonşip'e çıkacaksan stadın 15 binden az olmayacak mesela. Yani hani stat kriterleri biraz değişebilir. İşte tribün kriterleri değişebilir. Yani o der ki şey atıyorum bir tüzüğe bir madde eklenir. Seyirci ortalaması 10 binin altında olan takım Süper Lig'e alınmayacak denebilir. Yani hani bu tarz şeyler konabilir. Bilemiyorum. Bu tarz yani bir marka değeri için bir çalışma yapılması lazım. Yani benim gördüğüm en önemli eksik o Türkiye'de. Tamamen herkes kendi dünyası. Dediğim gibi hani Fenerbahçe ne diyor? Aman kardeşim ben bu sene şampiyon olayım da benim için başka hiçbir şey yok. Yani Fenerbahçe bir tek konu o, şampiyon olalım. Galatasaray diyor ki ben Avrupa'da şampiyon olayım. Beşiktaş işte ben de artık bir toparlanayım. Diğerleri de kendi can derdinde yani. Zaman zaman işte Samsun başkanının, işte diğer kulüp başkanlarının falan açıklamalarını da görüyoruz. Hani hepsi biraz biz çaresiziz gibi konuşuyor. Tabii bunları da aslında kötü yönetimlere bağlamak lazım. Yani bugün mesela ben işte gene ona benzer de bir tweet attım dün. Yani Antalya'nın bu durumda olmasını ben kabul edemiyorum mesela. Yani Antalya dediğin Türkiye'nin turizm başkenti, ülkenin en büyük şehirlerinden bir tanesi. Takımı borç batağında, Allah korusun, belki daha da aşağı doğru gidiyor. Yani hani yanlış bir şeyler var Türkiye'de. Yani bir şeyler yanlış yapılıyor. O yanlış yapılmalarda ondan sonra da işte bize yukarıdan gelin kurtarın, ne yapacağız ne yapacağız moduna giriyorlar. Bilemedim yani, bayağı bir şey var. Yani kötü bir gidişatta biz bir de onun üzerine şey yükseltmeye çalışıyoruz.
1: Yükseltiyoruz sürekli.
0: Yani ama elinde öyle bir realite yok elinde yani. Hani ama şunu söyleyelim. Dediğin gibi ben de birçok şeyin, kurumun özel olsun, kamu olsun, hani bir ligle ilgili bir çalışma içerisinde olduğunu biliyorum. O yüzden yine bir heyecanlı şey bekleyeceğiz. Nasıl taraftarlar futbolcu alındığı zaman nasıl mutlu oluyorlar? Bakmıyor adam, bu para ödenir mi, sonrasında kulüp batar mı, onun umurunda değil. O ne yapıyor? Ben diyor topçu gelsin diyor bana. Ona bakıyor. Bu şeyde de, bu sistemde de hani birileri biz o parayı nasıl çıkarırız gibi bir çalışma içerisine girecektir. Mutlaka biraz daha tabii artacaktır. Bu işler zamanla olur Emre. Yani son dönemde yanlış hatırlamıyorsam, yani yanlış bilgi vermiş olmayayım, Fransa Ligi'nde de şimdi bir yayın krizi var diye okuyorum. O yüzden işte burada şimdi o da bir ara çünkü çok yükselmişti. İlk başta bir 500 milyonların üzerine falan çıkmıştı Fransa Ligi'nde, ama şimdi orada da bir kriz var diye okuyorum. Yani bu işler kolay değil. Yani çok ciddi planlamalar lazım. Yani tek başına ne Kulüpler Birliği'nin ben bu ligi yükselttim demesi lazım. Bu federasyonun, kulüplerin, hatta hükümetin, spor bakanlığının hep birlikte bir kaliteyi ortaya çıkarması lazım. O kalite içinde doğru, işte klasik her zaman dediğiniz gibi liyakatlı insanların işin içerisinde olduğu, Avrupa'yı bilen, o sistemi takip eden insanlarla beraber bu işler yapılabilir. Biraz oralarda eksik kaldığımız için biz kendi kendimize devamlı yükselelim de yükselelim falan gibi bir şey de oluyoruz yani.
1: Abi çok teşekkür ederim. Harika bir sohbetti. Yaklaşık 30 dakikaya yakın konuştuk. Çok çok teşekkürler. Kucak dolu sevgiler.
0: Eyvallah. İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin sana da.
1: Süper bir isim Göktuğ Sevinç'le hocamla bir araya geldik. Bir reklam arası verecek miyiz diye bakıyorum. Hayır, reklam yokmuş. 20 geçe reklamı. O yüzden ben sizlerle beraberlikte farklı bir noktaya gitmek istiyorum. Sevgili Mahmut Akülkü hocama gideceğim. Mahmut Akülkü hocam biliyorsunuz Türkiye Otomobil Türkiye Motosiklet Federasyonu AS Başkanı ve hocam bakalım nasıl bir dünya şampiyonasını geride bıraktık. Çünkü hakikaten müthiş bir dünya şampiyonasıydı. Özellikle dünyada en çok konuşulan şampiyonalardan biri oldu. Sayısız ödülü de bünyesinde barındıran bir şampiyona ve bu şampiyonanın mimarlarından biri. Dünya şampiyonu, yani hani öyle eften püften bir şampiyona değil, dünya şampiyonasına ev sahipliği yaptık. Çok büyük bir olay. Ve attığımızda da saygıdeğer AS Başkanımız Sayın Mahmut Akülke var. Sayın Başkan hoş geldiniz. Merhabalar.
2: Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Sesinizi duymak çok güzel. Tabii Rize'de şöyle güzel bir hava, serin bir hava. Ufak ufak yağmur yağıyor. Sizlere buradan tüm dinleyicilerimize günaydınlar diyorum.
1: Saygıdeğer Başkan, hiç durmuyorsunuz. Sürekli hareket halindesiniz. Muazzam bir çalışkanlık görüntünüz var. Burada şunun altını çizmek lazım. Rize'de de Kaçkar'da da çok önemli bir etkinlik var. Dünya şampiyonasına geçmeden önce biraz ondan bahsedelim mi? Ne var? Neler oluyor?
2: Tabii büyük bir memnuniyetle gerçekten Rize'de bu hafta sonu inanılmaz bir şölen var. Doğayla insanın kucaklaştığı, insanla doğanın mücadelesi, Kaçkar Bay UTMB patika koşusu gerçekleşecek. 11-13 Eylül Cuma günü start verecek. Cumartesi, pazarda ödül törenleriyle geçecek. Biraz kısa bahsetmek isterim. Kaçkar Bay UTMB Rize Ayder'de gerçekleşecek. 4K halk koşusuyla 20K, 50K, 100K koşacaklar. Yani 20 kilometre, 50 kilometre, 100 kilometre şeklinde bir organizasyon olacak. Yani çok heyecanlıyız. Yaklaşık 2000'e yakın sporcu Ayder'den start alacaklar. Dünyanın en önemli patika koşularından birine Rize Ayder ev sahipliği yapacak. Gerçekten bu organizasyonun özellikle Doğu Karadeniz'e katacağı, bu sene ikincisini yapıyoruz, katma değer inanılmaz bir şey, bir organizasyon. Çünkü şu an itibariyle otellerde, Rize'de, Ayder'de, Şamlıhemşin'de, çevre ilçelerde inanın yer yok. Ve bu organizasyon giderek de büyüyecek. Yani bugün 2000 kayıtla, 2000 koşucuyla başlayan bir şey önümüzdeki yıllarda 5'lere 10 binlere gidecek. Yani ben de bu organizasyonun bir parçası olmaktan da çok mutluyum. Çok da heyecanlıyım. Çünkü şöyle anlatayım. 2 hafta evvel Fransa Şamoni kasabasında yapılan koşuya, yani 8 bin nüfuslu Şamoni'de 15 bin kayıtlı koşucu vardı. Bizim Ayder'imiz, Kaçkar'ımız, Rize'miz oralardan çok daha da güzel. Bu organizasyon hem Rize'ye hem Ayder'e çok yakıştı. Çok da gelişeceğine ve dünyanın en önemli patika koşularından biri olacağına %100 eminim.
1: Mahmut Akülke Hocam, Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun çok değerli as başkanı bizlerle birlikte. Sayın Başkanım, çok önemli bir dünya şampiyonasını geride bıraktık. Ve enteresandır, dünya şampiyonu yarışların tamamlanmasına 2 etap kala Türkiye'de belli oldu. Yani Çin ve Avustralya bir anlamda prestij mücadeleleri olacak. Çünkü Türkiye dünya şampiyonunun çıktığı ülke oldu. Ve yine övgü dolu, yine muazzam pozitif yansımaların olduğu bir dünya şampiyonasıydı festivaliyle. Bu zannediyorum dünyada da bir ilk. Aynı zamanda festivalin ortaklaşa yarışın içine entegre edildi. Neler söyleriz?
2: Tabii, çok teşekkür ediyorum. Artık bu benim sözüm değil, Uluslararası Federasyon'un, FIM'in ve promotör firmanın yöneticilerinin sözü. Afyonkarahisar artık bir dünya klasiği oldu Dünya Motocross Şampiyonası'nda. Tabii bu bizi çok gururlandırdı. Gerçekten bir klasik oldu. Biz yıllardır bunu anlatmaya çalıştık. Çünkü dünyada eşi benzeri olmayan bir organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. İçinde barındırdığımız NG Afyon Motofest de çığ gibi, yıllar boyunca çığ gibi büyüdü. Çarşambadan başlayan, pazarda biten, dünyada bir ilk, Türkiye'de bir ilk sporla bir dünya şampiyonasıyla entegre olmuş gençlik ve spor festivali. Bu festival içinde yani 14 tane sanatçı, 50 tane farklı spor etkinlikleri, standlar, etkinlik alanları, yani çok başka bir yere geldi ve dünyada da Uluslararası Federasyon tarafından tüm yarış yapan ülkelere her seminerde, her toplantıda Afyon ve Türkiye organizasyon videoları gösterilerek örnek gösteriliyor. Yani bu gurur da gerçekten önce Afyonkarahisar'ın, sonra da Türkiye'nin böyle bir organizasyonuna da hem ev sahipliği yapmak Afyonkarahisar'da, hem de başında bulunmak bizler için çok onur verici şeyler. Türkiye'nin aslında bu organizasyon Türkiye'nin spor turizminde geldiği noktayı belirleyici etkinliklerden bir tanesi. Bir de Türkiye'nin organizasyon kabiliyetini tüm dünyaya gösteren örnek organizasyonlardan bir tanesi.
1: Evet, siz pisti de yaptınız. Bütün Türkiye'nin kesişim noktası, güneyin kuzeye, kuzeyin güneye, doğunun batıya, batının doğuya birleşim noktası Afyonkarahisar. Ve gelecek yıl için de çok enteresan müjdeler verdiniz. Çünkü Kurtuluş Savaşı'nın çıkış noktası burası. Ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kocatepe'den bir ulusun yeniden ayağa kalkışının fişeğini yaktığı ve Cumhuriyet'e giden yolculuğunda ateşlendiği topraklar, kutsal topraklar bir anlamda. Bu bağlamda 10 gün sürecek dendi gelecek yıl ve Cumhuriyet Haftası'na denk gelecek, değil mi efendim? Yani zannediyorum Ağustos ayının son haftası.
2: Evet, 27 Ağustos'ta gerçekten Türkiye tarihinin dönüm noktalarından bir tanesi. 27 Ağustos Kocatepe'ye Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve ordularının yürüdüğü ve zaferin kazanıldığı ilk an, baş startın verildiği yer. Büyük acıların, büyük şehitlerimizi verdik. Allah hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Çünkü onların verdiği mücadelede dolayı bizler bugün varız. Bizler bugün bu organizasyonları yapıyoruz. İnşallah ilelebet cumhuriyetimiz var olacaktır. Biz de Dünya Şampiyonası'nı önümüzdeki sene 10. yılı münasebetiyle Zafer Haftası'na denk getirip hem Afyon'un kurtuluşunu hem Zafer'in kurtuluşundan başlayan 27 Ağustos, 26 Ağustos yürüyüşüyle başlayıp 27 Ağustos, 30 Ağustos şekliyle bir 10 günlük bir organizasyona döndürmeye çalışacağız. İnşallah bu büyük işi de 10. yılda tüm paydaşlarla, tüm yol arkadaşlarımızla hep beraber sağlıklı bir şekilde başarırız. Bir ülkede başka şekilde ülkemiz adına imza atmış oluruz.
1: Bu arada Türkiye'nin en ünlü sanatçıları Ece Seçkin'den Murat Boz'a kadar, Kamuran Akkor'dan ki bence en güzellerinden biriydi, ustalara saygı duyuyorum.
2: Müthiş. Evet. Çok özür dileyerek bir de Afyonkarahisar'da aslında Anadolu'nun bu mütevazi şehrinde ama en güzel şehirlerinden bir tanesinde gastronominin 3. UNESCO teşkilli gastronomi şehrinde çok da önemli bir işe imza atıyoruz. Kamuran Akkor dediniz diye söylüyorum. 4 yıldır ustalara saygı, sanata saygı anlamında bir konsept oluşturduk Afyonkarahisar'da ve Türkiye'de tek bu. Eski ustalarımıza, eski üstadlarımıza hem burada onları onüre etmek hem onlarla onları gençlerimizle birleştirerek o mutluluğu yaşatmak üzere bu konsepti yarattık. Gülden Karaböcek'le başlayıp Gökhan Güney, Hakkı Bulut, bu sene de Kamuran Akkor hanımefendiyle devam ettik. İnşallah önümüzdeki yıllarda da bu konsepti uzun yıllar devam ettiririz. Gerçekten saygı duyduğumuz Türk müziğine, popuna, sanatına hizmet etmiş sanatçılarımızı bizler de orada onur etmiş oluruz.
1: Afyon artık MXGP takviminde bir yarıştan daha çok bence bir marka haline geldi. Ve ben hani orada anlatırken de, yarışçılarla sohbet ederken de, Jeffrey Hurlings'in şampiyonluğunu kutlarken de inanılmaz keyif aldıklarını söylediler. Pisti siz dizayn ettirdiniz. İnanılmaz da bir pist. Mesela hiçbir pistte olmayan beşli zannederim, beşli ya da altılı ondüleler var değil mi?
2: Evet, evet. Burada hakkını teslim etmek lazım. Başkan vekilimiz Sayın Ogün Baysan, Ogün Baysan o pistin çiziminden, yapımından revizesine hem ekibiyle, hem takım arkadaşlarıyla, hem çizimiyle Ogün Bey'in çok çok büyük emeği var. Onun orada tamam bizler bu organizasyonda hep beraberiz ama saha kısmında özellikle parkur çizimi ve parkur yapımında başkan vekilimiz Ogün Baysan'ın çok çok büyük emekleri var ve %100 de onun dizaynı. Buradan da kendisine sonsuz teşekkür ediyorum. Bugün Afyon bir klasik olduysa, MXGP içinde vazgeçilmez bir yarış olduysa onun emeği ve dizaynı sayesinde.
1: Sayın Başkan, tabii Vefa Başkan'ı da unutmamak lazım, Vefa'yı da. Ama burada şunun altını da çizmek istiyorum. Siz motor sporlarından geliyorsunuz. Yani çok çok eskisiniz bu sporda. 8-10 yaşlarındaki motosikletçilerin artık dünyada Türkiye adına mücadele ettiklerine tanıklık ediyoruz. Bunlardan biri Zayn Sofoğlu. Ve her geçen gün motor sporlarına ilgi artıyor. Yarıştan sonra bir röportajı dinledim. Genç bir kardeş şöyle diyor: ben bayıldım bu organizasyona, bu işe ben de başlamak istiyorum diyor. Seyreden 100 kişiden 80'i başlamak isteyecektir. Neler önerirsiniz onlara ve nasıl bir takvim, nasıl bir yol haritası çizersiniz?
2: Tabii motocross branşı aslında motosikletin anaokulu. Yani motosiklete çocuk yaşta başlamak istiyorsanız motocross branşında başlamanız lazım. Yarışmak istiyorsanız motocross branşında başlamanız lazım. Çünkü 4 veya 5 yaşından itibaren motocross şampiyonlarına, Türkiye şampiyonlarına katılabilirsiniz. Motosiklete binebilirsiniz. Aslında bu çocukların gelişimine de inanılmaz katkı yapan bir spor. Çünkü motosiklete binen 4-5 yaşındaki çocuğumuz hemen diğer yaşıtlarından farklı olarak bir yıl sonra işte karar verme yetenekleri, takım olma, risk alma, el becerileri inanılmaz şekilde kendilerini geliştirme yönünde hızlı adımlar atıyorlar. Yaşıtlarını bir sene sonra bir yıl önlerine, iki yıl önlerine geçebiliyorlar. Bu istatistik olarak da kanıtlanmış bir şey. Tabii motocross branşına başlamak isteyen kardeşlerimiz önce bölgelerindeki bizim motosiklet kulüplerimize başvuracaklar. Federasyonumuzun sayfasını takip edecekler. Federasyonumuza başvuracaklar. Kendi bölgelerindeki en iyi eğitmenlere veya kulüplere yönlendireceğiz. Orada önce antrenmanlarını yapacak, lisanslandırılacaklar. Eğer yarışa da uygunsa aileleri buna önce karar verecek, feragat edecek. Aileleriyle birlikte bu spora başlamış olacaklar.
1: Muhteşem. Bu arada Kenan'ın desteklediği ve muazzam işler de yapan sevgili Toprağ'ın başarılarıyla da gurur duyuyoruz. MXGP dışında çok önemli işlere imza atıyor Türkiye Motosiklet Federasyonu. Son olarak bu konuda da görüşlerinizi almak isterim saygıdeğer başkanım.
2: Toprak'tan bahsetmişken Toprak'ı aslında biraz anlatmak istiyorum. Tabii biz bugün Toprak'ın MotoGP'deki pozisyonunu çok iyi biliyorduk bu şekilde olacak diye. Bu sene ilk senesi, kendisi de Kenan da, hocası Kenan da, hepimiz bu sene Toprak'ın alışma yılı olduğunu, bunu özellikle anlatmak istiyorum. Çünkü bazen motorsporlarına takip eden sevgili arkadaşlar GP'deki başarı gelmeyince toprağa biraz da olsa böyle eleştirisel bakma yönleri oldu. Ama toprak önümüzdeki yıl derecelerle gelecek. Dereceleri yakalayacak. Çünkü önümüzdeki yıl toprağın alışkın olduğu lastiği, motoru, motosikleti, her şeyi kendi lehine gelişecek. Alışım sürecini de bitirmiş olacak. Önümüzdeki yıl Allah nasip ederse toprağın başarılarını da göreceksiniz. Bugün Toprak, Deniz, Can, Bahattin, eğer biz dünyanın 5 kategorisinde 5 tane sporcumuzla yarışabiliyorsak Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun gerçekten bugün yaptığı ulusal ve uluslararası organizasyonun bilinirliği, reytingi ve gençlerimizin bu spora, bu organizasyonlar geldikten sonra bakış açılarının değişmesiyle beraber gerçekleşti. İnşallah ben bundan 15 yıl evvel de bunu söylemiştim. 10 yıl sonra biz her kategoride, her ülkede İstiklal Marşı dinleteceğiz. Türk bayrağını göndere çekeceğiz demiştik. Çok şükür bugün onları gördüm. 2 senedir, 3 senedir onları gördüm. Ama iddia ediyorum, görürüz, görmeyiz bilmiyorum ama sizlerin göreceğini çok iyi biliyorum. Önümüzdeki 10 yılda, 15 yılda biz dünyadaki bütün branşlara ambargo koyacağız. 90 milyonluk nüfusla, 30 milyonluk gençle biz dünyanın en iyi motor sporcularını yetiştiren bir ülke olacağız.
1: Başkanım harikasınız. Çok güzel bilgiler aktardınız. Bu arada şahsım adına da teşekkür ediyorum. Kelimenin tam anlamıyla muhteşem bir organizasyondu. Özellikle NG Otel tarafına, özellikle siz Türkiye Motosiklet Federasyonu'na ve özellikle de bütün sponsorlarınıza şükranlarımı sunuyorum.
2: Ben önce size çok teşekkür ediyorum. Sizin güzel anlatımınızla seyirciler yerinde duramadı ve gerçekten MXGP'ye yıllardır verdiğiniz katkıdan dolayı size ve radyo Gole çok çok teşekkür ediyorum. Burada da gerçekten Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun hem yönetim kuruluna hem kulüp başkanlarına hem emek veren tüm paydaşlara teşekkür ederken gerçekten bizi inanılmaz şekilde motive eden, başımızda abilik yapan değerli federasyon başkanımıza Sadık Vefa'ya yani kelimeler ne kadar teşekkür etsem teşekkür de kelimeler de yetersiz. Çünkü başkanımız dünyanın en iyi insanlarından bir tanesi. Gerçekten 150 yıllık bir kurumun başında olup da bu kadar mütevazi olup ve federasyonumuzu ve yönetimimizi bu kadar güzel dizayn eden, yöneten bir başkana da şapka çıkartıyoruz.
1: Efendim çok teşekkür ediyorum. Onur verdiniz. Bu kadar yoğunluğunuz arasında Rize'de, Kaçkar'da bana zaman ayırdınız. Çok teşekkür ediyorum.
2: Ben teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.
1: Efendim süper bir isimle Sayın Mahmut Akülke ile bir araya geldik. Çok
3: reklam.
4: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor.
5: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen laptopını okula dönüşe özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
6: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
7: Bankart, seni düşünür o.
3: Reklam bitti.

0: Efendim son bölümdeyiz. Artık son 15 dakikanın içerisindeyiz. Ve az sonra sözü sevgili arkadaşlarıma bırakacağım. Ama özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe için çok önemli bir mücadele bizleri bekliyor Şampiyonlar Ligi'nde. Yarın sahne alacak Galatasaray. O yüzden müsaade ederseniz Galatasaray ile başlayalım. Galatasaray çok zorlu bir takım. Kadro değeri yaklaşık olarak rakibinden 33 milyon avro daha yüksek. Ama buna karşın Sporting'in kadrosunda daha genç oyuncular var ve yaş ortalaması 2 yaş daha genç bir takım. Özellikle Rui Silva kalesinde Issa Dombia, Katamo, Zalazar, Gonçalves gibi önemli isimler var. Galatasaray, Victor Osimhen, Mario Lemina, Wilfried Zingo ve Mitsuabi'nin sakatlıkları nedeniyle oynayamayacağı bir mücadelenin heyecanını yaşayacak. João Simões ve Nuno Santos rakipte eksik. Sporting 4-2-3-1 gibi kağıt üzerinde oynuyor gibi gözükse de aslında göreceksiniz akşam, yani yarın akşam 3-5-2 ya da 3-2-5 gibi oynayacak. Yani üçlünün önünde bir ikili, onların önünde beşli bir dizilim. Sporting pas istasyonu ilk 5 lig maçında 381 isabet yakalamış. Galatasaray özellikle Altimira'nın rahatça yüzünü eğer rakibe döndüğü ana tanıklık ederse çok zorlanır. Sporting hücum planında 3 temel silah var. Çok net söyleyeyim. Gene Katamao'nun sağdan içeriye taşıdığı toplar, Maxi Aruan'ın soldaki bindirmeleri ve Suarez'in stoperlerin arasındaki çapraz koşuları. Bir de Zalazar'ın klasik bir 10 numara gibi yalnızca top beklemeyen, orta sahaya yaklaşan, topu alan, pası kuran, ceza sahasına ikinci dalga toplarını indirmeye çalışan, indirdiği toplarla rakip yarı alanda özellikle Golden Zone bölgesiyle Silver Zone'ları besleyen bir anlayışı var. Rakibin ilk pasını merkeze değil, kenara yönlendiren bir anlayışı var. Özellikle mesela Uğurcan Uzun gönderdi. Bu topu hemen merkezde eritmiyor Sporting. Kanatları açıyor. Ve top beke geldiğinde kanat 10 numara bekle üçlü sıkıştırmaya başlıyor. Bu yüzden bir kanatta rakibi topla buluşturduktan sonra ters kanatta inanılmaz koşu yapıp o topu kapıp topsuz alana topu taşıyabiliyorlar. Galatasaray savunmada çok dikkatli olmak zorunda. Katamao ve Araua çok boş kalırsa hiç affetmiyorlar. O yüzden ben özellikle Abdülkerim ve Davinson'un çok dinamik olması gerektiğine inanıyorum. 23.6'lık bir yaş ortalamaları var. O yüzden de çok rahat baskı kurup bu baskı, yani 65'ten sonra düşer bunlar görürsünüz derseniz hayal kırıklığı yaşarsınız. Hiç düşmüyorlar. Luis Suarez'in ve Zalazar'ın ters kanat oyuncusu olarak ceza sahasına girişleri Galatasaray'ı çok zorlayacak. Sporting'in bekleri özellikle savunmanın iki yanında geniş alanlar bırakabiliyorlar. Yani ileriye çıktıklarında işte orayı Leroy Sané ile ya da Barış'la beslediğimizde, kim oynar gol noktalarında, Barış mı oynar bilemiyorum. O zaman Yunus ve Leroy Sané ile beslediğimizde etkili sonuçlar yaratabiliriz. Barış Alper'in geliyere gelerek stoperi peşinde sürüklemesi, Sané ve Yunus'un çapraz koşuları bence sonucu tetikleyebilir. Sporting ayrıca en zayıf noktası ilk iki pas aşıldığında savunmayla orta saha arasındaki bağlantıyı kaybediyorlar. Kim gibi? Fenerbahçe, Beşiktaş maçındaki Fenerbahçe'nin 65'ten sonraki hali gibi. Buraya dikkatli olmak gerekiyor. Bence, bu benim fikrim, nasıl oynamalı? 1. Torreira stoperlerin arasına girip üçlü çıkış oluşturmalı. Bak, bu çok önemli. Çünkü stoper kaybettiğinde game over oluyor. 2. Uğurcan'ın Barış Alper'e uzun oynaması ve ikinci topları Sara ile Batrakov tarafından toplanması gerekli. 3. Sané'yi çizgiye, Sporting'in savunmasına yatay oyunu genişletici bir rolle sahaya sürmesi gerekiyor. Barış Alper'in görevi de Osimhen gibi sırtı kaleye dönük bir santrforluk olmamalı. Boğulursa harcanır, gider. Sürekli kanallara koşmalı. Özellikle Dibast ve Fresneda arasındaki bölgeyi zorlamalı. Barış eğer bunu yaparsa, Barış böyle güçlü bir adam, dıng dıng dıng dıng dıng kamyon gibi yıkar geçer. Bence burada anahtar oyuncu Sane olacak diye düşünüyorum. Gelelim Fenerbahçe'ye. Onu yarın anlatırız diyeceğim ama yarını anlatmadan önce şöyle birazcık Fenerbahçe'ye bakalım. Şimdi Roma Fenerbahçe'den daha değerli bir takım. Ama yani yaklaşık 202 milyon avro. Fenerbahçe'den daha değerli bir takım. Yıllık gelir olarak da öyle. Ama şurada şunu anlatmak lazım. Roma'nın üçlü oynadığını unutmamak lazım. Bu yüzden Vedat Muriç'e çok iş düşecek. Çünkü Vedat Muriç özellikle Oğuz'la, Greenwood'la beslendiği takdirde çok etkili olabilir. Ah Talişka, vah Talişka. Neden yoksun Talişka? Bak bu şarkıyı bütün sezon söyleyecek Fenerbahçe taraftarı. Talişka'yı arayacak Fenerbahçe. Bu küskünlüğün nedeni, bu satışın nedeni İsmail Kartal mı, yönetimi bilmem. Ama ah Talişka, vah Talişka diyecek. Peki Roma nasıl oynuyor? Bir kere Gasperini'nin temel düşüncesi rakibi bölgede değil, adam adama takip ederek boğmak. Yani alan ve bölge onun için önemli değil. Onun için adam adama önemli. Fenerbahçe geride pas mı yapıyor? Roma'nın santrforları özellikle Dybala ve diğer 10 numarası Kante ve Guendouzi'ye yakın kalacaklar. Bu baskının amacı yalnızca topu kazanmak da olmayacak. Fenerbahçe'yi kenara sürükleyecekler ve özellikle Dybala, Sule ya da Mora, hangisi olacak bilmiyorum, beklerle de desteklenen hücumlarda etkili olmaya çalışacaklar. Roma'nın kanat bekleri çok yüksek çıktığı için Fenerbahçe bekleri sürekli önde yakalanabilir. Rakibin kanat bekini karşılamak için lütfen kendi orta alanının sağ iç boşluk, sol iç boşluk deriz ya biz, boşluğun atak yönüne göre ön bölgesinde karşılama yapmalı. Ederson, Skriniar, Kante, bu direk var ya, bu direk adeta katamaran direği gibi. Yani bu direk kırılırsa yandı gülüm keten elma. En doğru çözüm Vedat Muriç'e doğrudan oynamak. Yani Greenwood ve Oğuz, ben mezala gibi oynayayım, içeri gireyim falan, yok abi. Yüksek top, tık kafa Muriç. Yüksek top, indir, vur Muriç. Muriç'e çok iç düşecek. Bence Vedat Muriç'le Dika eşleşmesi, Greenwood'la Hermosa eşleşmesi, Kante ile Dybala eşleşmesi ve Guendouzi ile Kone eşleşmesi çok önemli. Roma ilk 20 dakika çok sert oynayacak. Birebir baskıyla başlayacak, görürsünüz. Bana da cuma günü yazarsınız. Fenerbahçe taraftarın heyecanıyla kontrolsüz bir şekilde asla öne çıkmamalı. Geride kontrol etmeli. Semedo'yla kimi oynatacak bilmiyorum diğer tarafta, ya da belki başka biri oynar. İleri çıktığında güvenlik hattı sıkıntıya girer. O yüzden karşılamayı beklemeli. Kante ile Guendouzi'nin arasını dar tutması lazım. Yani Beşiktaş maçında o kopukluğu gördük. Daha yakın oynamalı. Köprü kurmalı Ake ve Skriniar'a. Ederson'un uzun paslarında Vedat o dokunuşu yapacak. Ona destek Greenwood ve Oğuz olmalı. Ve duran toplar. Ah Talişka, vah Talişka. Neredesin sen Talişka? Bu Talişka'yı çok arayacak Fenerbahçe. Bence zor bir mücadele olacak. Roma topu değil, rakibi takip eden bir takım. Fenerbahçe ise bu adam adama baskıyı, hareket, uzun pas ve ikinci toplarla çözerse, sarı lacivertler oyunu dar alanda kabul ederse, Roma'nın sahayı genişletip kanat beklerinin arkasında yakalanmazsa, bir destansı hikaye daha Lyon'da olduğu gibi yazabilir mi? Evet, yazabilir. Efendim, durum bundan ibaret. Biz yavaş yavaş sona geldik. Bakayım mesaj var mı? Çokça mesaj göndermişsiniz. O mesajlar için de size şükranlarımı sunuyorum. Gelen mesajlarda da bu arada Gendouzi cezalı değil mi? Doğru doğru. Gendouzi cezalı. Onu da hemen söyleyelim. Yani Gendouzi cezalı. Gendouzi'nin yerinde orada İsmail oynayacak. İşte İsmail'in görevini Gendouzi yapmalı. Doğru söylüyorsunuz. Bak unuttum onu şey maçında. Hatırlatma için teşekkür ediyorum. Gendouzi cezalı. Yani Fenerbahçe için çok zor bir maç olacak. O yüzden de İsmail Orayı, İsmail Kante ikilisi mutlaka Skriniar ve Ake'ye yakın oynamalı. Gaza gelip Fenerbahçe'ye Allah Allah Allah Allah Allah yapmamalı. Bunları yaparsa bence Fenerbahçe hak ettiği skoru, istediği skoru, arzu ettiği skoru alabilir. Onun ötesi Roma maçı zor bir maç olur. Sporting maçı da bence zor olacak. Osimhen ve Lemina'nın yoksulluğu hücum hattının yoksulluğuyla birleşecek ve serzenişler iki tarafta da olacak. Galatasaray ah Osimhen, vah Osimhen, canım Osimhen diyecek. Diyecek de ya bir Icardi olsa iyi olmaz mıydı diye de soracak. Öteki tarafta ah Talişka, vah Talişka, neredesin sen Talişka olacak. Ama Asensio'da sen niye sakatlandın canımın içi diye de soracaklar. Annesinin bir tanesi diye şarkı yaptı ya işte hani. Annesinin annesini diye. Orada da bence takımların taraftarının bir tanesi Osimhen ve Talişka. Talişka'yı satmak Fenerbahçe'de bence bütün dengeleri bozdu. Büyük hataydı. Efendim veda vakti. Gidiyorum. Tam 4 saattir konuşuyorum ya. 4 saat el insaf ya. Vallahi billahi. Yani yarın yokum. Yarın için bana birazcık dua edin. Bir operasyona gireceğim. Burada sevgili İzmir'de. Bu bağlamda yarın sizlerle birlikte olamayacağım. Umarım iyi geçer ve Perşembe günü tekrar yerimi alabilirim. Ama ters bir durum olursa herhalde haftayı kapatırız. Olmayacağını ümit ediyorum. Güzel şeyler olacağını ümit ediyorum. Güzel sonuçlar çıkacağını ümit ediyorum. Tüm bu umutlar çerçevesi içerisinde benimle zamanı paylaştığınız, bana vakit ayırdığınız, beni dinlediğiniz ve benimle mesajlarınızla bir olduğunuz için hepinize sonsuz şükranlarımı, teşekkürlerimi ve en önemlisi de minnetlerimi sunuyorum. Yayın zaten sizle daha renkli. Onun ötesi palavra, hikaye. Saatler 10.59'u gösterirken sürçülisan ettiysek de affola diyelim. Dediğim gibi yarın yokum. Yarın için de dualarınıza adayım. Eğer başka dua edeceğiniz birileri yoksa bana ederseniz, sonuçlar olumlu çıksın derseniz çok ama çok mutlu olurum. Zaten stüdyoya da arkadaşlar gelmiş. Ben buradan veda edeyim. Stüdyodaki arkadaşlara sözü bırakayım. Her şey gönlünüzle olsun.
1: Emre Tilev'le uyandırma servisi sona erdi. Radyo Gold'de kısa paslar zamanı.
2: Galatasaray kanat transferini Rafael Leao ile tamamladı. Sarı Kırmızılar Milan forması giyen 27 yaşındaki Portekiz Yıldız'ı kadrosuna kattı. Galatasaray bu transferde sol kanadını güçlendirmekte kalmadı. Sané ve Osimhen'in yanına topu aldığında rakibin savunma düzenini değiştirebilen bir oyuncu ekledi. Hücum hattında hız, güç ve bitiricilik artık yan yana. Peki Rafael Leao kimdir, nasıl bir oyuncudur ve Galatasaray'da neler yapabilir? Leao'yu inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Rafael Leao 10 Haziran 1999'da Portekiz'in Almada şehrine dünyaya geldi. Mahalle arasında başlayan futbol yolculuğu 9 yaşında Sporting Akademisi'ne uzandı. Lisbon ekibinde yetişti. 18 yaşındayken Porto'ya gol attı ve adını duyurdu. 2018'de Sporting

0: üzerine düzenlenen saldırının ardından sözleşmesini feshetti ve Lille gitti. Fransa'da bir sezon kaldı. Ancak fiziği, çalımları ve hızı Milan'ın dikkatini çekmeye yetti ve İtalyan devinin yolunu tuttu. İtalya'da ilk iki yılı Leao için zor geçti. Yeteneği belliydi fakat doğru kararları vermekte zorlanıyordu. Pioli onu sol kanatta özgür bıraktığında Leao takımın hücum silahına dönüştü. Sassuolo'ya 6,76 saniyede attığı golle Avrupa'nın 5 büyük ligi tarihindeki en hızlı golü kaydetti. Milan'ın 11 yıllık şampiyonluk hasreti sona ererken Leao Serie A'nın en değerli oyuncusu seçildi. Bir zamanlar sabırsızlıkla eleştirilen genç oyuncu takımın hücumdaki yüzüne dönüştü. Peki Leao nasıl bir oyuncu? Leao için hızlı dendi, çalımcı dendi fakat onu yalnızca çizgide adam geçen bir kanat olarak anlatmak eksik kalır. 1.88'lik boyuna rağmen topu yumuşak kullanıyor. Uzun adımlarla hızlanıyor, rakibiyle temas ettiğinde dengesini kaybetmiyor ve topu ayağını açmadan yön değiştirebiliyor. Sağ ayaklı olmasına rağmen sol kenarda oynuyor. Rakip beki çizgiye çekip iç koridora giriyor. Kaleyi gördüğünde şut, savunma üzerine geldiğinde son pas arıyor. Çizgiye de inebildiği için savunmacı tek yöne kapanamıyor. Leao topu aldığında Galatasaray vites yükseltecek ve bu tehdit alanın büyüdüğü Avrupa maçlarında daha da belirginleşecek. Oyununda Thierry Henry ile Mbappe'den izler var. Henry gibi sol koridordan uzun ve rahat adımlarla içeri süzülüyor. Uzak köşeye plaseyi düşünüyor. Mbappe gibi açık alanı gördüğünde bir anda hızlanıp savunmayı kendi kalesine doğru koşturuyor. Henry'nin zarafetiyle Mbappe'nin patlayıcılığı Leao'nun oyununda farklı ölçülerle birleşiyor. Okan Buruk, Leao'yu 4-2-3-1'in solunda serbest kanat forvet olarak kullanabilir. Sané sağdan merkeze yaklaşırken Leao solda genişliği korur ve birebir oyunu zorlar. Böylece Galatasaray bir kanatta pasla diğerinde doğrudan rakibin üzerine giderek hücum eder. Osimhen stoperleri üzerine çektiğinde Leao çapraz koşuyla ceza sahasına girebilir. Leao iki rakibi kendisine topladığında ise Osimhen merkezde daha geniş bir bitiriş alanı bulur. Basrakov da topu merkezde aldığında Leao'nun savunma arkasına yaptığı koşuyu erken görebilir. Leao savunmayı genişlettikçe genç oyuncu ceza sahası çevresinde daha rahat yüzünü kaleye dönebilir. Ancak Leao'nun hücumda sundukları topsuz oyundaki yükünü unutturmamalı. İleride kaldığında arkasındaki alanı kapatmak için orta sağa sola kayacak ve özellikle top kayıplarında merkeze daha fazla iş düşecek. Ondan sürekli bek takibi istemek hücumdaki etkisini azaltabilir. Bu nedenle Okan Buruk Leao'ya ilk pas kanalını kapattırıp onu kazanılan topun çıkış adresi olarak kullanabilir. Leao ile ilgili bir diğer soru işareti ise psikolojik devamlılığı. Baskı arttığında içine kapanabiliyor. Özgüveni düştüğünde oyundan uzaklaşıyor ve eleştirileri sahaya taşıyabiliyor. Sakatlıklar, rol belirsizliği ve Milan'daki sürekli beklenti onu psikolojik açıdan da yordu. Bu dalgalanma beden diline, kararlarına ve maç içindeki devamlılığına yansıyabiliyor. Sarı kırmızıların geçmişinde buna benzeyen yıldız hikayeleri var. Schneider Inter'de istenmeyen adama dönüşmüş, Icardi ise Paris'te gözden düşmüş ve özel hayatıyla futbolunun önüne geçmişti. İstanbul'da ikisi de hem kupaların merkezine hem de tribünlerin kalbine yerleşti. Leao'nun ihtiyacı da yalnızca taktik özgürlük değil, kendisine güvenildiğini hissedeceği bir ortam. Galatasaray bu dengeyi kurarsa Leao'dan her maç kusursuz bir performans beklemek zorunda kalmaz. Çünkü Portekizli yıldız iyi gününde yalnızca kendi rakibini geçmiyor. Osimhen'e alan, Batrokov'a pas seçeneği bütün takıma hücum üstünlüğü sağlıyor. Yetenek zaten hazır. Okan Buruk'un işi o yeteneği hem saha içinde hem de zihinsel olarak oyunun içinde tutmak olacak. Peki sizce Rafael Leao Galatasaray'da yeniden kariyerini çıkışa geçirebilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Reklam.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Reklam bitti.
4: Ahmet Konanç ve Doğan Öncel'le soru cevap başlıyor.
5: Hanımlar beyler herkese merhabalar. Birebir başladı. Doğan Öncel'in yokluğunda ben Cihan Dişli sizlerle beraber olacağım ve tabii ki O merakla beklediğiniz isim Ahmet.

0: Mehmet Konaş da telefonun diğer ucunda olacak. Abi günaydın. Duyduğuma göre hala Ciğerci Ahmet'in üst katındaymışsın. O hengamede nasıl lokasyon verdin bilmiyorum ama nasılsın, hoş geldin.
1: Ne yapıyorsun? Sen nasıl gördün maçı?
0: Vallahi Fenerbahçe'yi kötü gördüm. Daha doğrusu Beşiktaş'ı çok iyi gördüm. Beşiktaş tam bir takım olmuş. Senin de yorumlarını merak ediyorum.
1: Beşiktaş'ın maçta Fenerbahçe'ye özellikle orta alanda kurduğu üstünlük maçın skorunu belirleyen en önemli etkenlerden bir tanesi oldu. Fenerbahçe'de aslında İsmail Kartal kendi takımını kurabilse, kendi oyununu oynayabilse, elindeki kadroyla dahi, ki eksik bu kadro, yani beklediğimiz kadro değil, yine de burada en kötü berabere kalırdı. Fakat Fenerbahçe'de şöyle bir baskı var. Yani ne hakemler konusunda yönetim hocanın hakkını koruyabiliyor, ne transferler konusunda hocanın hak ettiği kadroyu verebildi. Buna rağmen işte Şampiyonlar Ligi'ne de girilmesinin motivasyonuyla Beşiktaş'a karşı saldıracak bir takım, sağdan girecek, soldan girecek, merkezden delecek baskısı hocayı böyle bir oyuna itti. Fakat sonuçta sen Kadıköy'de oynuyorsun. Her ne kadar orta sahada zafiyet göstersen de, işte Beşiktaş gibi geçişi bir teknik direktör takımı olmuş Beşiktaş, İtalyano'yla. İyi yapan bir takım olsa da kendi sahandasın. Öyle kötü de, çok da kötü bir kadron yok. Oyuncu grubunun reaksiyonu biraz daha sağlam olsa, motivasyonu, yine bu sonucu yaşamazsın. Fenerbahçe'de bir suçlu varsa, yani bu suçlu ilk sırada İsmail Kartal değil, bütün faturanın İsmail Kartal'a çıkarılmak istendiğini görmek üzücü. İsmail Kartal mükemmel bir teknik direktör değil ama İsmail Kartal'ı da ben 3. sıraya koyarım. 1. sıraya yönetimi koyarım. Hakemler ve transfer konusundaki eksikleri nedeniyle ikisinde de beni hayal kırıklığına uğrattılar. 2. sıraya futbolcuları koyarım. Lyon maçındaki konsantrasyonunuz, yardımlaşmanız niye burada yok diye. Roma maçını ayrıca konuşacağız, soracaksın muhtemelen. Bak tabii, göreceksin tabii. Roma maçında çok motive olacaklar, aşırı motive olacaklar. Kabul edilebilir bir şey ama ben Beşiktaş maçını daha çok önemsiyorum. 3. İsmail Kartal'ı koyarım. Bir de Cihan, şimdi Şikrinyar'ı da konuşacağım birazdan. Hocayı direkt eleştirdi. O Şikrinyar Tedesco'yu takımda tutup Galatasaray hezimetinin sorumlularından biri olan oyuncudur. Yani onu da artık söylemek, konuşmak lazım. Sen öyle hocanı niye hemen 18 yıl sonra takımı Şampiyonlar Ligi'ne sokmuş hocanı milletin önüne atıyorsun? Kerem gibi penaltıyı hakemi konuşsana.
0: Peki abi, haksızmış. Haksız mı Şikrin ya?
1: Tamam. Bir dakika dur.
0: Ha, gireceğim, tamam.
1: Kerem gibi oyunu konuşsana. Penaltıyı konuşsana. Oyunu konuşacaksan hocayı ima ederek değil, kendi motivasyon probleminin üzerinizden kendinizi konuşun. Ya İsmail Kartal'ı çöp ettiler ya. Ya bu İsmail Kartal tam Fenerbahçe'ye git gel 4. defa geldi de ilk gelişinde Ersun Yanal'dan kalan takımla o takımı yine de derleyip toparlayıp Süper Kupa aldı. Abi bir maçta aldı. O bir maçı oynayamasa onu da başaramadı diyecekler. Başardı. 2. gelişi Vitor Pereira ile takım çöktü ya. Aşağıya doğru iniyordu. Aldı o takımı 2. sıraya çıkardı. Yine gönderdiler. Tamam mı? 3. gelişi 99 puan topladı. Elinden geleni yaptı. Adam daha ne yapabilsin? Yani bu ülkede başkanlar, yönetimler şampiyon yapar diyoruz. Sen sağ dışında adamı koruyamadın. 99 puanla şampiyon olamadı. Yani geliyor Şikrinyar. Böyle bir adamı, tabii şu anda da herkes bir kurban arıyor. Yerden yere vuruyor. Baba gönderdim İsmail Kartal. İsmail Kartal gitmiş zaten. Roma maçını kaybederse gidecek diyorlar. Ya kardeşim, iyi misiniz siz? Fenerbahçe'nin Roma'ya 5 atmasını mı bekliyordunuz zaten? Önemli olan Beşiktaş maçıydı. Beşiktaş maçını da bir tek İsmail Kartal üzerinden okumak. Ya adamın ağzı var, dili yok abi. O zaman müdahale edilmeye açık olmayan bir hoca getirseydiniz, o da bir tercihti, bu da bir tercihti. Burada müdahale edilebilir bir hoca getirdiniz. Ama ki ben de bunu doğru buluyorum. Müdahale edilebilir olmalı Türkiye'de hoca ve yerli hoca olmalı. Ama onu saha dışında koruyacaksın. Saha içinde tas tamam kadroyla modifiye edeceksin. Bunları yapmıyorsun. Tam gitsin İsmail Kartal, getir Conte'yi. Ya Conte, ya Mourinho geldi abi. Mourinho hakemler konusunda isyan etmedi mi? Etti. Kadro konusunda direkt beyanat vermedi mi? Göndermeler yapmadı mı? O Benfica maçı öncesi falan yaptı. Getirin o zaman onu. Ya iyi hoca getiriyorsunuz. Bütün yönetimleri bir aynı kefeye koyarak konuşuyorum. Hepsi aynı çıktı abi. İyi takım kurmuyorsunuz, hakkını korumuyorsunuz. yani mükemmel üst düzey bir hoca değil İsmail Kartal gibi, ama müdahale edilebilir bir hoca getirip bari müdahale edelim. Hani beraber yönetelim ki bence doğrusu budur, bak model budur. Ama ona da gereğini yapmıyorsunuz. Sürekli kurban arıyorsunuz. Bugün İsmail Kartal'ı gönderdin. Yarın kimi göndereceğim? Bu yanlış bir yol. Yarın bu sefer kurban sen olacaksın yönetim olarak. Buyur Cihan'cığım, sen bir şey soruyorsun.
0: Evet, yok şeyi soracağım. Tabii ben de Roma maçının ardından İsmail Hoca'nın gideceğini düşünmüyorum. Ama olası ardından Gaziantep beraberliğinden sonra...
1: Bence gider o zaman.
0: Bence yine devam eder. 9. haftaya kadar yani Galatasaray maçına kadar...
1: Yok, o beraberlikten sonra gider abi. Tutmazlar, kurban lazım. Milyar da geliyor ya.
0: Şöyle peki şunu sorayım Ahmet abi sana. Şimdi senin bir işletmen var. Amacın da kâr etmek. Yani buradan bir kazanç sağlamaya çalışıyorsun. Ve sen bunu sağlaması için bir tane müdür ya da ne bileyim bir tane personel şefi getiriyorsun işletmenin başına. Ama mesela bu adam, bu şef, bu müdür bunu birden fazla kez başaramıyor. Az önce sen de söyledin. İsmail Hoca 4 kere gidip geldi dedin. Ama ısrarla aynı kişiden o sonucu bekliyorsun. Bu mantıksız değil mi sana göre?
1: Şimdi bak, bence mantıksız değil. Doğru adam İsmail Kartal'dır. Halen o. Şimdi ben sana bir örnek vereceğim. Okan Buruk, değil mi? Okan Buruk mu Galatasaray'ı yaptı? Yönetimi başkanı mı?
0: Ortak.
1: Yönetimi ve başkanı. Okan Buruk'a o günkü en iyi döneminde Icardi'yi veriyorsun. Adamdaki bitiricilik Osimhen'de yok. Bak halen şu bugün gelsin. Mesela Icardi bir yere gitti mi? Boşta galiba.
0: Kulüpsüz.
1: Bak kulüpsüz. Icardi'yi al. Bak bugün al Icardi'yi. O göbekli Icardi'yi. Tamam mı? Topu ona getir ama. Osimhen'den daha çok gol atar. Topu ona getir. Böyle bir adama getiriyorlar. Okan Buruk Okan Buruk yapıyorlar. Abi Osimhen fırsatını yakalıyorlar. O var bu var oynatmayız demiyorlar. Getiriyorlar Okan Buruk Okan Buruk yapıyorlar. Osimhen oyundan çıktı. Okan Buruk protokole dönmüş Başakşehir stadında. Yönetime sesleniyor. Bak ihale atmak için. Ya Okan Buruk'un teknik direktörlüğüne ben çok saygı duymuyorum, kusura bakma. Okan Buruk Okan Buruk yapan yönetimdir, başkandır. Ben de böyle yönetim böyle başkan istiyorum abi.
0: Ama, ki, ama sanki biraz kendini...
1: Bir dakika dur bozma.
0: Ama kendinle çelişiyorsun abi biraz. Dur. Tamam ama kendinle çelişiyorsun.
1: Girme abi, eksik kalır. Galatasaraylı arkadaşlar beni yanlış anlar.
0: Yok biliyorum.
1: Girme abi. Lütfen. Buyurun. Şimdi dönüyor Okan Buruk Başakşehir maçında tribüne. Oradaki Galatasaray muhabir arkadaşlar söylüyor. İşler kötü giderken. Osimhen gidiyor, Okan Buruk bitiyor. Takım bitiyor. Bir şey üretemiyor ki. Görmüyor musunuz, hakkımızı yiyorlar, siz susuyorsunuz diyor. Ya abi Galatasaray yönetimi çıkıyor, algısını yapıyor, baskısını yapıyor. Değil mi maçtan sonra Metin Öztürk? Fenerbahçe'ye laf atıyor, ima yapıyor. İlişkileri askıya aldık dediği yönetime, TFF'ye gidiyor. Yarın tekrar yine ilişkileri askıya aldık, bu ligi bitirmeyiz diyebilirler. Burada da hakkını koruyor yönetim Galatasaray'ın, Okan Buruk'un. Okan Buruk'un önüne kadro anlamında, tamam mı? Okan Buruk'un önüne hakemler konusundaki avantajları elde edebilme anlamında... Yollarına çiçek döken bir başkan modeli, camia modeli var. Başkan da değil. Galatasaray'da böyle. Abi Fenerbahçe'de bir hoca getiriyorsun. Abi Osimhen rakibinin ayağına basıyor. Penaltı alıyor. Ya ben gerçek penaltımı alamıyorum. Bunu savunamıyorsun, anlatamıyorsun. Ve ondan sonra İsmail Hoca kötü, Okan Buruk çok iyi hoca. Ya getir Okan Buruk bakayım bu yönetim anlayışıyla Fenerbahçe aynısını başarabilecek mi? Ya da koy bakayım İsmail Kartal'ı Galatasaray'a, bu yönetim anlayışı, bu yönetim gücü, başkan gücü, transfer gücüyle Galatasaray'a. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Fenerbahçe buralardan çok uzaklaştı. Büyük kulüpler auralarını kullanırlar. Galatasaray kullanıyor. Saha içi, saha dışı. Ama tabii Fenerbahçe'yi buradan uzaklaştıran bir konu da Galatasaray gibi artık kulüpçülük yapamaması, kulüpçülükten uzaklaşması. Ben sana gerçek bir olay anlatayım. Senin bana şu an bir sen sorularını ikinci bölüme sakla Cihan.
0: Olur.
1: Bak, maça gittim. Fener'im altta oturuyorum abi. Tamam. Bu maçı dedim burada izleyeceğim. Arkamda bir tane beyefendi. Omzuma dokundu. Üzgün bir beyefendi. Ahmet Bey dedi, bir şey anlatacağım size dedi. Ben de dedi kongresiyim, tamam mı? Buyur abi dedim. Dedi ki çevremde arkadaşlarım dahil birçokları. Demek ki çevresi kongrelerini kastediyor. Yani o camiadan bahsedeceği için. Birçokları dedi şunu söylüyor dedi. İşte bu maçta puan kaybedelim. Daha erken kongreye gidelim. Ya da bunlar başaramasın falan. Ve bunu üzülerek anlatıyor. Ya kardeşim sen hiç Galatasaray'da... İstemediği bir başkan ya da hoca geldi diye. Bu tür şeyler duyuyor musun abi? Duymazsın. Beşiktaş'ta da duymazsın. Ya Fenerbahçe neden buraya bu kadar derin bir lanet çukura bu anlamda kulüpçülükten uzaklaşma anlamında düştü? Önce bunu sorgulayalım. Biz de camiadan şunu bekliyoruz. Hakemlere karşı aurasını kullansın bilmem ne yap. Ya kardeşim camia camialıktan çıkmış. O başaramasın bu başaramasın. E tamam, yarın Aziz Yıldırım gidecek ya da İsmail Kartal gidecek. Gidenler bu sefer gidenlerin taraftarları.

0: belki şey yapacak. Ya Fenerbahçe taraftarlığı kalmamış ki abi, kişicilik taraftarlığı kalmış Fenerbahçe'de. Sorunların en temel noktası bu. Ve ben o gün dedim ki eyvah dedim. Çünkü ben de duyuyorum. Benim yakın çevremde de var ocular bucular. Ve ben hatta yakın arkadaşlarımdan birçoğuyla bu konuda tartıştım. Adam açıyor bana telefon. Ahmet sen çok umutlusun ama bak göreceksin şampiyon olamayacağız. Bak göreceksin şampiyon olamayacağız diyor. Senin ne haddine ya, sen Fenerbahçelisin. Sen bana bunu söyleyemezsin dostum bile olsan. Elimizden gelen desteği vereceğiz, şampiyon olacağız. Ha, sıkıntılar var mı? Var demen lazım. Mesela böyle çok ters dediğim arkadaşım var abi. Bunları anlatmak durumundayız. Bunlar hani hem yönetimin hataları var, hem camianın bölünmüşlüğü, parçalanmışlığı. Baba her sene kongre yapıyoruz. Olduk kongre spor ya. Her sene kongre. Adam diyor ki yine kongre olsun. La zaten Haziran'da kongre var. Her sene kongre yapıyoruz abi.
1: Her yaz ritüel ediyorsun.
0: Ya abi bu olmaz böyle, yazık. Fenerbahçelilere yazık. Şimdi biz tamam meseleyi dışarıda arıyoruz, doğru. Ama sen zayıf olduğun için seni parçalıyorlar. Mesela hakem Galatasaray'da Osimhen topu kaybedeceğini anlayınca rakibinin önüne ayağını koyduğunda, hatta ayağını rakibinin Osimhen bastığında o korku ve endişeyle penaltıyı veriyor ya da VAR devreye giriyorsa, bu Galatasaray'ın gücünü kullanabilmesinden, topyekun olmasından geliyor. Ya sen de Fenerbahçesin, Çemiş Gezek Spor değilsin. Yılların Fenerbahçesi, senin gücün nerede? İşte senin gücünün nerede olduğu sorusunun yanıtı parçalanmışlığında. Anlatabiliyor muyum?
1: Evet, yok şey, ben şeyi soracağım.
0: Ya biraz geniş pencereden baktım ben. Sen maçı sordun da.
1: Yok, ben de geniş pencereden bakacağım. Az önce şey dedin yani Okan Buruk'la ilgili. Ya Galatasaray'a Osimhen'i vermişler, Okan Buruk'a Icardi'yi vermişler. Ama mesela Fenerbahçe'de En-Nesyri geldiğinde, John Duran geldiğinde, işte şimdi Lukaku geldiğinde sen Fenerbahçe'nin santraforları daha iyi diyordun. Şimdi kendine
0: evet,
1: çelişmiş. Kendinle çelişmiş olmuyor musun? O zaman Fenerbahçe'ye evet, daha iyilerini iyi vermelerine rağmen İsmail Hoca bir şey yapamıyor o zaman.
0: Güzel doldurulabilse bunlar çok daha iyi oyuncular. Yani oraya da şuradan bakıyorum ben. Sen mesela Osimhen'i al Fenerbahçe'ye koy, her maç kırmızı kart. Anlatabiliyor muyum? Bunu ben geniş pencereden bakmak zorundayım derken bunu kastediyorum.
1: Galatasaray'ın lobisi kuvvetli diyorsun yani.
0: Böyle bir oyuncuyu, buna uygun, bu ligi kullanabilecek, bu hakemleri manipüle edebilecek bir oyuncuyu getiriyorsun. İyi de bir oyuncuyu ama saha içi, saha dışı da etrafını dolduruyorsun. Mesela bütün toplar Osimhen'e geliyor abi. Abi Vedat Muriç'i eleştiriyoruz. Adam Şampiyonlar Ligi dahil daha sezonun başında 3 gol bir asist yapmış. Vedat Muriç'i eleştiriyoruz. Osimhen kadar top gelmedi adama, yine bu kadar gol asist yaptı. Anlatabiliyor muyum? Yani Fenerbahçe'de daha iyi oyuncular da geldi. Kötü oyuncular değil bunlar. Ama Fenerbahçe bunları saha içi ve saha dışında destekleyemiyor.
1: Az önce söylediğine döneceğim. Dedin ya Fenerbahçe'de bir bölünmüşlük var. Yani sen Fenerbahçelisin, nasıl bunu söylersin dedin. Burada hala Aykut Kocaman, tırnak içinde söylüyorum, Aykut Kocaman sevicileri mi var yani? İsmail Hoca'nın ayağını kaydırmak isteyen belli bir grup mu var Fenerbahçe'nin
0: ya,
1: içinde?
0: Yok diyebilir misin abi yani? Yok diyebilir misin? İlk şeyde renklerini belli ediyorlar yani. İsmail Kartal da bizim baş tacımız, Aykut Kocaman da baş tacımız diyeceksin. Yani adam Şampiyonlar Ligi'ne sokmuş takımı. Adamın orta sahası alınmamış. Adamın bek problemi çözülmemiş. Tamam mı? Adamın atıyorum Talisca gitsin diye İsmail Kartal diyor ki ya kalsın diyor. Başka bir çözüm üretelim diyor. Ama bütün faturayı İsmail Kartal'a çıkarıyorsun. Niye? Bak yönetimin transfer ve saha dışında takımın hakkını koruyamama noktasında bir dünya eksiği var. Adam bundan bahsedemiyor. Direkt İsmail Kartal'ı kurban etmek istiyor. Neden? Çünkü kafasında başka bir isim var. Şimdi Aykut Kocamancı demeyelim, Aykut Hoca'ya da zarar veririz. Belki Aykut Hoca'nın bunlardan haberi yok ya da umurunda değil. Zaten ben sana bir şey söyleyeyim. Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'ye gelmesi çok zor. Aykut Kocaman bir kere gelecekse çok kırgın olduğu, tamam mı? Oğuz Çetin'le çalışmaz, Oğuz Çetin'le göndermesi lazım başkanı. Bak bu da önemli Cihan. Yani Aykut Kocaman gelmez Oğuz Çetin varken.
1: Komple
0: gelse bir şekilde ikna edilse bu sefer... zaten sen bana böyle yaptın, beni üzdün müzdün diye tavırda olacaklar. Bu tavır, bu iç çekişme Fenerbahçe'ye yine zarar verecek. Tamam mı? Yani kaosa gider. Bugün yapılması gerekeni söyleyeyim ben sana. Fenerbahçe'yi yaşayan birisi, bir Ahmet olarak, tamam mı? Bir, hocanın ekibine Avrupa'da yolu Barcelona, Real Madrid, Leipzig, bu tür takımlardan geçmiş net bir analizci getireceksin. Hemen bugün, hemen Fenerbahçe'nin bütün maçlarını izle, sezon başından beri diyeceksin. Bir analizci Avrupalı, liyakatlı. Bir tane birinci adam koyacaksın. Tamam mı yanına? Kayıttan olmaz. Ha, kaytı tutmak ve getirmek doğru. Neden? Kayıt son şampiyonluğun ruhu. Oyuncuların gözünde Liverpool'da da oynamış Avrupalı bir hoca moca, eski futbolcu. Orada durur o. Ama birinci adam olmaz. Onun öyle bir teknik direktörlük kabiliyeti yok. Henüz oluşmadı. Belki oluşacak. Anlatabiliyor muyum? Ekibini güçlendireceksin. Benim penaltılarımı alacaksın abi. Tamam mı? Net penaltılarımı. Bütün yorumcuların penaltı dediği pozisyonları. Ocak ayına kadar zirveden kopmamaya çalışacaksın. Ocak ayında da transferleri yapacaksın. Bu yapılacak olan bu. Hoca değişikliği Fenerbahçe bir şey getirmez abi. Gelecek yerli de olsa, yabancı da olsa, Aykut Kocaman da olsa bu takımı ben kurmadım muhabbetine gidecek. Sanki bu takım İsmail Kartal mı kurdu? Burada yapılacak olan bu, yapılmaması gereken hoca değişikliği bu yani.
1: Ya İsmail Kartal Roma'yı yakacak ya da Roma İsmail Kartal'ı yakacak diyorsun. Şunu da sorayım sana Ahmet abi. Mesela ben bu Talişka konusuna değineceğim. Yani Talişka gittiğinden beri biraz böyle Fenerbahçe'nin kadrosuna falan baktım. Yani böyle inanılmaz birbirinin üstüne binmiş oyuncular var. Birileri sürekli birilerini aldırmış. Sonra başka birileri de o birilerini tekrar göndermiş. Böyle kamu dairesi gibi. Mesela Vedat Muriç'ten 26 yaşında çıkmış Fenerbahçe. 17,5 artı 2 milyon bonusa çıkmış. Sonra gitmiş 32 yaşında 15 milyona tekrar geri almış. Ya abi kulübede otursaydın adamı. 2 milyon euro için ne gerek var prime döneminde gönderdin. Şimdi de 32 yaşından 35'e kadar 3 yıl kontrat verdin. Yine mesela Lukaku meselesi. 33 yaşında bu adam. Net 20 kilo fazlası var. Neden aldı mesela Fenerbahçe bunu? Biraz bence bunları da konuşması lazım Fenerbahçe'nin. Şimdi transfer politikasındaki yanlışlığını.
0: Zaten onu ifade ediyoruz, transfer politikasındaki yanlışlığı. Şimdi Yağız dün bir haber yaptı sevgili Yağız. Dedi ki Fenerbahçe Gresi'yi bitirmişti. Maliyet nedeniyle vazgeçti. Lukaku'yu aldı daha ucuz diye. Eğer bu haber doğruysa Fenerbahçe yönetimi bununla ilgili bir açıklama yapmalı ya. O zaman insanların aklına iki soru geliyor. Bir, hani para problemi yoktu? Para problemi yok, içeri sokma problemi var diyorlar. Abicim benim için ikisi de aynı ya. Yönetim için çözeceksin. İki, o zaman bu adamı ben maliyeti nedeniyle alamadıysam daha hazır golcü olan Gresi'yi ben Ocak'ta nasıl transfer yapacağım? Bu noktalarda bir yönetici çıkıp konuşmalı abi, rahatlatmalı camiayı. Camianın üzerinde şu anda büyük bir baskı var. Soru işaretlerinden ötürü. Mesela bu haber önemli bir haber. Doğru mu değil mi? Şimdi Yağız diyecek ki tabii ki doğru. Ben de diyorum ki bir yönetici çıkıp desin ki bu doğru ya da doğru değil. Para problemi var ama şöyle var ya da yok. Biz Ocak'ta yapacağız, merak etmeyin. Gelelim diğer tarafa.
1: Para var, içeri sokamıyor kısmını anlamadım yani. Bir burada bir finansal fair play yok mu?
0: Kafana göre sokamıyorsun kulübe, biliyorsun bunu. Belli sponsorluklar olacak. Sponsorluğun bile bir şeyi var, seviyesi var biliyorsun yani. Mesela bir önceki senenin bilmem kaç katına kadar çıkabiliyorsun. Hani bir anda 5000 katı sponsorluk sokamıyorsun. Ne oluyor diyor UEFA falan, ama sokulabilir abi. Bugün hala Fenerbahçe sponsor arıyorsa demek ki halen bir sponsorluk limiti var. Anlatabiliyor muyum? İşte buraları bir yönetici bu haber üzerine özellikle açıklamalı. Şimdi bak, transfer dedin, transferden gidelim. Ya ben o gün kafam karıştı benim Cihan Kamer'i dinlerken. Çağlar konusu ayrı skandal. Taraftarı yine ondaki gibi suçlayıp Yüksel Yıldırım'ı savunması ayrı bir skandal. Tamam mı? Oraları geçtim ama. Benim asıl kafamı karıştıran şu. Dedi ki, bizim dedi U23 dışında transferimiz kapandı. O da olsa da olur, olmasa da olur. Bak, olmayınca olmayacağını gördük bir kere. Olmuyormuş, olması gerekiyormuş. İki, bizim dedi kanatta oynayan bir 10 numara arayışımız var. Hepsi bu dedi. Şimdi kafam, Allah Allah, bizim aradığımız U23 hep söylenen ve olması gereken 8 numaraydı. Değil mi? Biz 8 numara arıyoruz Fred'in yerine.
1: Evet.
0: Şimdi başkan dedi ki, Cihan Bey, sayın yönetici, 10 numarada oynayan, kanat oyuncusu da oynayan, işte o kanatta oynayan 10 numara arıyoruz ya. Babacığım, iki farklı profilden bahsediyorsun. Ayrıca kanatta oynayan 10 numara dediği, kastettiği adam Can Uzun. Çok istediler, olmadı, gelmedi çocuk da. Gelmek istediyse onda da para, Frankfurt uçtu. Son dakikada niye vereyim, onu yeni adam bulamam ben bu saatte falan dedi. Şimdi baba, Cihan Kamer orada kendi kafası karışmış. Bizim de kafamızı karıştırdı. Bahsettiği model yerli ve Can Uzun, alınması gereken İkinci cümlede kullandığı U23 meselesi 8 numara. Ya siz orada artık o kadar çok vazgeçmişsiniz ki, belki olursa olur, olmazsa olur diyerek kapıyı bir tık açık bırakmanıza rağmen çoktan transferi kapatmışsınız ki anlatırken bile anlatamıyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Hani transfer meselesinde sıkıntı bu. Bir diğer sorun, Fenerbahçe'nin bek problemi var diye bas bas bağırdık ya. Fenerbahçe'nin her iki bekiyle problemli. Arşı Burak'ın genç ama topla alan kat edemiyor. Top kontrolü zayıf. Ortaları ezbere yapıyor. Orta yapmayı bilmiyor. Arada bir iki maç işte rakibin durumuna, oradaki o rakip oyuncunun düşük kalitesine göre bir öne çıkıyor. Bu yetmez. Semedo da öyle. Arada bir iki maç öne çıkıyor. Transfer dönemi kapandı. Semedo da kapandı. Söyledik. Semedo'nun Greenwood'un arkasını toplamaya gücü yok, yaşı yok, sakatlık problemi var. Sakatlıklardan ve yaştan sonra düştü dedik. Bu adamın arkasına Mimović'i koyacaksın. Tamam mı? Ama Mimović'e süre vermedin abi doğru dürüst. Sen Mimović'ten harikalar yaratmasını beklemeyeceksin. Greenwood'un arkasını toparla, kademesini toparla. Greenwood da önde gereken işi yapsın diyeceksin. Abi Greenwood geriye koşuyor. Bekin'in arkasına koşu yapmaya çalışıyor. Merkeze geliyor, sol kanada gidiyor. Ben anlamadım ki. Ya bu iş İsmail Kartal'a gelene kadar transfer mühendisliğine alakalı bir soru. Artı Ankara maçında, Gençler Birliği maçında rotasyon yaptı diye yerden yere vurdular İsmail Kartal'ı. Adam o maçta 6 pozisyon, 2 direkt, 2 tane verilmeyen penaltı. Ne yapsın İsmail Kartal? Ne yapsın yani? Tamam İsmail Hoca'yı yollayalım ama birinci sıraya İsmail Kartal'ı koyarsan getireceğin hoca ya da geçeceğin yeni modelde yine hatalı başlangıç yapmış. Yine gömleğin ilk düğmesini yanlış iliklemiş olursun.
1: Evet. Ahmet Konaş'la birlikteliğimiz sürüyoruz. Peki sana şunu söyleyeyim abi. Bir toparlama çekecek olursak yani Fenerbahçe'nin sana göre en büyük sorunu ne ya? Burada bir Galatasaray kompleksi mi var Fenerbahçe? Yani başarı
0: ya
1: baş. Yok soru sor. Ay soru olacak. Soracağım bir dakika.
0: Fenerbahçe'de Galatasaray kompleksi olsa başka yerlere gideriz.
1: Ya canını yediğim.
0: Galatasaraylarda Fenerbahçe kompleksi var mı diye sormak lazım.
1: Hayır.
0: Böyle bir durumda bile böyle bir soru soruyorsan senin genlerine işlemiş, büyüklerinden sana geçen bir kompleks var demek ki. Hayır, Fenerbahçe'de ne Galatasaray kompleksi olacak? Ya
1: sorayım
0: bir kere. Gününde ayakta kalmayı başaran, storuyla şov yapan, mağaza satışıyla şov yapan, tribün bilet satışıyla şov yapan, yıkılmayan bir Fenerbahçe var. Sen iki tane maç kaybediyorsun. Ortalık birbirine giriyor. Bakalım iki sene üst üste şampiyon olamayınca ne olacak? Fenerbahçe'de ne kompleks olacak?
1: Şunu soracağım.
0: Fenerbahçe'de
1: şunu.
0: Kompleks olsa İngiliz'e karşı olurdu. Kulübü kapattıklarında İngilizlerin önünde Fenerbahçe el pençe divan dururdu. Kurtuluş Savaşı yıllarında İngilizlerin işgal kuvvetlerinin uğraştığı tek kulüp Fenerbahçe. Kapattığı tek kulüp. Halk isyan edince de açmak zorunda kaldı. İstanbul'da yeni bir isyan çıkacak diye. FETÖ'nün uğraştığı tek kulüp Fenerbahçe. Fenerbahçe'de ne kompleks olacak? Fenerbahçe'nin problemi kendi içinde.
1: Hayır ama soruyu bitirmeme izin ver. Soruyu bitirmeme izin vermedi ya. Şunu söylüyorum ya. Mesela başarıyı Galatasaray'ı geçmek olarak mı düşünüyor Fenerbahçe? Mesela Avrupa'da hiç başarılı olmayalım ama ligde şampiyon olalım yani. Genel mantık yok, şu mu? Merak etme. Yani paralı ve güçlü bir başkan gelsin. Essin, gürlesin, pahalı transfer. Ya kurumsal bir mantık var mı yok mu? Onu merak ettim sadece.
0: Kurumsal değil mi ya böyle cümleler kullanırsın kibar kibar. Yok Cihan Bey öyle bir sorun yok Fenerbahçe'de.
1: Yani bir döngü yok. Kısır döngü yok diyorsun. Ali Koç, Aziz Yıldırım. Ali Koç, Aziz Yıldırım. Yok diyorsun.
0: Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde oynarken, Avrupa'da oynarken ne zaman Avrupa'yı önemsedin? Bir geçen sene biraz taraftarın zoruyla önemsedin. Orada da parçalandın. Bizim Tedesco yüzünden Fenerbahçe şampiyon olamadı. Yine Galatasaray o puan kayıplarına rağmen şampiyon oldu. Al bu sene. Ben aynısının olacağını söyledim. Dün Ali Naci programda söylemiş sevgili Ali Naci. Okan Burun Galatasaray yönetiminin hedefi bu sene Şampiyonlar Ligi değil. Sanki ne zaman olduysa Süper Lig'de şampiyon olmak. Sen kendi politikanı Fenerbahçe üzerinden niye anlatmaya çalışıyorsun? Sen sanki Avrupa'yı çok önemsiyor musun? Ki bana göre de doğrusunu yapıyorsun. Ama şöyle yanlış yapıyorsun. Ya sen zaten 4 senedir şampiyon oluyorsun. Şampiyonluk sayısında uçtun gittin. Galatasaray'ın Avrupa'yı önemsemesi lazım. Bunun hesabını ya da bu soru kalıbını Galatasaray'a sorman lazım. Ya sen Fenerbahçe'ye bunu sorarak bir yere gidemezsin. Fenerbahçe'nin evet ligdeki şampiyonluğa ihtiyacı var. Hatta bir tane değil birkaç tane. Avrupa sonra. Ha, Şampiyonlar Ligi'ne girmeli, o parayı almalı. Galatasaray'ın modeli de bu. Her sene önce şampiyon olayım, Şampiyonlar Ligi'ne gireyim, bu parayı alayım. Hatta Fenerbahçe giremezse benim için de daha iyi. Çünkü o daha da geriye gider, o geliri alamadığı için. Ama sonra Şampiyonlar Ligi'ne önem vermeyeyim, bir daha şampiyon olayım, bir daha o parayı alayım. O parayla bir daha transfer yapayım. Limitlerde nasıl Galatasaray bu sene önde çıktı? Şampiyonlar Ligi'ndeki garanti parayla. Sen bu soru kalıbını Galatasaray'a soracaksın. Evet. Fenerbahçe'nin zaten böyle bir gerçeği var. Önceliğinin Süper Lig olması lazım yani.
1: Ay Fenerbahçeli bir yorumcuyla yayın yapıyorum o yüzden Galatasaraylı olsa ona da sorardım.
0: Sen de Galatasaraylısın az Galatasaraylı yorumcu değilsin sen de. Yok, tamam, ben de sana soruyorum işte.
1: Peki şunu soracağım abi Beşiktaş maçına gelelim biraz istersen. Yani şimdi Sergen Yalçın Hoca varken Beşiktaş'ta bu geçen seneden 7 oyuncu. Bu sene de Fenerbahçe'ye karşı forma giymiş. Ben bunu dün yayında da söyledim. Evet işte Trossard'lar falan Vlahovic'ler eklendi. Bunlar takım seviyesini üste çekmiştir ama ya hoca faktörü burada ortaya çıkmıyor mu? Mesela Vincenzo Italiano baktığımızda adam kendi oyununu oynattı ya. 1-0 kendi, 0-0 kendi, 2-1 öne geçtiğinde de. Şimdi biz İsmail Kartal üzerinden gidiyoruz. Sen diyorsun ya iyi hoca. Yönetimin kabahati var. Hoca ne yapsın? Fred'i istedi yolladılar. Talisca'yı istedi yolladılar. Yani şimdi Vincenzo Italiano'nun istediği kadro mudur bu? Mesela adam bir şekilde elindeki oyunculardan verim almasını biliyor. İsmail Hoca da
0: evet,
1: bunu yapamaz
0: kadro,
1: mı?
0: Evet istediği kadro. Yine bununla birlikte Vincenzo Italiano çok büyük hocaydı da Alanya'da niye parçalandı? Ki ben Vincenzo Italiano kötü hoca falan demiyorum. Sen kıyasladığın için söylüyorum yani İsmail Kartal'la Fenerbahçe'yle. Alanya'da niye parçalandı, niye çözüm üretemedi? Burada biraz da Fenerbahçe'nin kendi problemleri. Bir de mesela Kerem Aktürkoğlu'nun penaltısını versen sen, maç 2-2. Ya da Vlahovic orta parmak, ben şimdi sana orta parmak işaretini yapsam benimle arkadaşlığım bozulur. Ona kırmızı kartı göstermiyorsun. VAR görüyor, devreye girmiyor. Yayıncı göstermesine rağmen. Bunlar olsa bakalım Vincenzo İtalyano'yu mu konuşacağız, İsmail Kartal'ı mı konuşacağız?
1: Vlahovic'in golüne ne dersin? Orada iptal edilen Kante falan.
0: Görmüyor musun öncesinde Kante'yi nasıl çekiyor sırtından? Öbür tarafta Muriç'in formasını o bisiklet yaka önden aşağıya şorta kadar iniyor. Beşiktaş'ta oyuncu düşerken çekiyor. Sen diyor faul yaptın diyor Muriç'e yanarken. O skandal Adana Demirspor maçı, Kerem'in Mert'in muhteşem golünü iptal ettikleri maçtaki yanarken. Ondan sonra sen bana diyorsun ki Vincenzo Italiano bilmem ne. Ya ben oralara bak çok girmedim hakem konusuna da sen sokuyorsun. Bunlar olsa bu maç böyle mi biterdi? Mesela Galatasaray. Osimhen çıktıktan sonra sahada yok. Mesela.
1: Neden Osimhen çıktıktan sonra 3-2 kazandı ya? Osimhen
0: çıktıktan sonra sahada yok ki. O free kick olmasa son dakikada. Free kick mi o?
1: Ya ondan önce
0: gol
1: direkt
0: olmasa mi? Maç kaç bitecek? Çorum maçı.
1: Ondan önce Çorum direkten falan topu döndü canım.
0: Ki her maçını sakat, her rakibine sakatlamak istercesine giriyor. Yine bu maçta da o bir tane Özbek kardeşimiz var. Çocuğun ayak bileğine, dizine bastı. Dışarı çıkmasına rağmen çok acımasızca, gaddarca oynuyor. Bastı o gün Çorum maçında penaltı yapıyor. Vermiyorsun Çorum'un penaltısını. Torreira atman lazım, atmıyorsun. Çorum'la yatıyorsun. Yine Samiyen'de 10 kişi kalan bir takım. Çorum'la berabere kalıyorsun. O da berabere zor kalıyorsun. Normalde yenilmesi lazım. Bunları soruyorsan ben de sana bu maçları hatırlatırım. Ben ama bunları Galatasaray ya da Beşiktaş üzerinden okumuyorum. Ben yine Fenerbahçe yönetimi üzerinden okuyorum. Sen hakkını koru kardeşim. Adam hakkını koruyor. Hatta hakkından fazlasını alıyor. Hak algısını, ilişkilerini kullanarak. Sen niye alamıyorsun hakkını? Sen mevcudu alamıyorsun, adam fazlasını alıyor. Ben yine bu hakem mevzusunu Fenerbahçe üzerinden konuşuyorum yani. Benim hakkımı koru kardeşim. Benim penaltılarım nerede ya? Ben Samsun'u yenerken bile Vedat Muriç'e yapılan hareket. Efendim top ayağından çıkmıştı. Galatasaray'a golü kazandıran frikik Yunus onun da top ayağından çıkmıştı. Üstelik Vedat Muriç'e yapılan müdahale kadar sertlik bile yoktu. Ben buradaki teraziyi anlatıyorum. Yıllardır da aynı şeyi anlatıyoruz. Elimize bir şey geçmiyor. Fenerbahçe üzerinden konuşuyorum. Fenerbahçe hakkını koruyamıyor kardeşim.
1: Evet tabii, bir de Lukaku'nun da pozisyonu var Trossard'a, biliyorsun. Borderline
0: ne
1: diye.
0: Var mesela, ne var?
1: Borderline dediler ya işte, temas noktası falan.
0: Tamam, biz dizi gri, gri, borderline falan.
1: O da bayağı bir sert
0: yani. Bak, Beşiktaşlı oyuncular yine Beşiktaşlı arkadaşlar kızmasın. Beşiktaş üzerinden okumuyorum. Genel okuyorum bak. Fenerbahçe stadında şöyle bir şey oluyor. Mesela ben Tedesco'nun ilk geldiği günler bir tane Alanya maçı oynandı orada. Maçın hakemi de Cihan Aydın. Zaten asıl problem bu hakemlerde. Abi Alanya Fenerbahçeli oyuncular daha maçın başında formasını çekiyor, tekme tokat oynuyor. Abi 3-4 tane sarı kart çıkması lazım ve Alanya oyundan düşecek, düşmüyor. Tamam mı? Böyle bir maç kaybetti Fenerbahçe. Hakemin Kadıköy'de Fenerbahçeli oyunculara yapılan sertliğe müsaade ettiğini gören rakipler, bugün de Beşiktaş, daha sert oynar. Abi Fenerbahçeli oyuncular gidemedi ya. Yani Fenerbahçeli oyunculardan Beşiktaşlı oyuncular maç içinde resmen forma istedi ya. Ver formanı bana. Hakem de müsaade etti. Yani bu detayları da konuşmamız lazım eğer buralara gireceksem. Fenerbahçe'ye karşı bu sertliğe niye müsaade ediliyor? Gidemiyor Fenerbahçe. Lukaku'yu da ne biçim çekiyorlar abi? Oradan çek, buradan çek.
1: Evet, Ahmet Konaş'la birlikteliğimiz sürüyor. Sana şu Guendouzi olayını da soracağım abi. Yani Guendouzi türbinlere oynayarak mı Fenerbahçe'de kalmak istiyor yani? Fenerbahçe'de kaptanlığı mı almak istiyor? Şimdi 4 maç ceza yedi, 2 maça düştü. Greenwood'da bir maç almıştı, o da bir maça düştü. Yani seneye çekecek Greenwood cezasını. Guendouzi'de kalan 2 maçlık cezasını seneye çekecek. Yani bu hareketi yapmasına gerek var mıydı Fenerbahçe yıllar sonra Şampiyonlar Ligi'ne gittikten sonra? Şimdi 2 maç Guendouzi'den mahrum kalacak.
0: Vallahi Guendouzi Melo'nun yanında sizin gökleri çıkardınız. Hop, Brezilya'nın yanında çok şey kalır, masum kalır. En azından Melo'nun Beşiktaş stadında ya da Olimpiyat'ta o tarafların aşağı indiği stadda yine Beşiktaş maçlarında yaptığı gibi iki elini yere koyup yapmıyor yani. Tamam mı? Yani Melo gibi onu yapmıyor en azından. Bu gayet kabul edilebilir bir şey yani. Bunun altını çizmen de çok garip Cihan.
1: Ay şu yüzden sordum ya. Ahmet abi, Mert Hakan yandaşı yolundan mı gitmeye çalışıyor Guendouzi? Onu sordum sadece.
0: Bence bilmem, çok belki Melo'yu göstermişlerdir. Melo böyle yapıyor demişlerdir.
1: Ya biraz bulaşayım. Biraz bulaşayım diyorum. Özlemişim.
0: Olmaz demiş herhalde.
1: Bayağıdır bulaşamıyorum ya, sen özlemişim seni. O yüzden biraz dokunayım sana dedim yani.
0: Sadece. Zaten bu son yani. Haftaya geliyor mu Doğan?
1: Gelecek merak etme.
0: Tamam okey.
1: Peki Roma karşısında nasıl bir Fenerbahçe bekliyorsun? Roma gerçekten muazzam yani. İtalya'da şov yapıyorlar. İki maçını dörder golle kazandı. Bu hafta da son dakikada bir şekilde 1-0 gerideyken 2 dakikada 2 gol bulup kazanmasını bildi. Yani orada bir tehlike bekliyor musun? Yoksa İsmail Kartal'dan farklı bir oyun mu bekliyorsun? Yani burada Fenerbahçe
0: ya kendi... İsmail Kartal'ın artık ne yapacağını tahmin edemiyorsun. Çünkü mesele bir tek onda değil yani. Belki yöneticilerden biri bir şey diyecek. Belki Oğuz Çetin bir şey önerecek. Belki başkan. Ben olması gerekenin 4-2-3-1 ya da 4-4-1-1 değil 4-3-3 olması gerektiğini düşünüyorum. Orta sahada Levent denenmeli. Kante ve İsmail'e desteklenmeli. Güçlü bir orta saha. Hem pres yapar hem bağlantı yapar. Eski 8 numara zaten. Sağ bekte artık bu maçta Semedo'nun hiçbir şansı yok. Direkt Mert Müldür çıkar. Ama o da ne kadar hazır bilmiyorum. Çok süre alamadı. Önde de sağda Grimut. Bozmam onu. Kesinlikle Vedat Muriç'le başlarım. Solda da Kerem'le başlarım. Güçlü bir orta saha. 0-0 oynamaya çalışırım. Roma Fenerbahçe'yi gözüne kestirdiği için, iyi durumda olduğu için zaten üstüne gelecektir. Arkaya sarkmaya çalışırım Kerem'le vesaire. Bu şekilde işi çözmeye çalışırım. Çok zor bir maç olacak. Baskı, psikolojik baskı çok olacak. İşler kötü giderse kısa sürede tribünlerde homurdanma başlar. Bu da baskıyı arttıracak. Fenerbahçe için zor bir gün. Ama normalde olması gereken şuydu. Sen Beşiktaş'ı yenecektin. Bu maçı zevk, keyif için izleyecektin. Fakat şimdi keyif, zevk için değil. Bazıları hesap sormak için maça gidecek. Hesap sormak için maçın skorunu bekleyecek. Fenerbahçe için gerçekten zor bir gün olacak.
1: Evet, maçın sonunda sen yine Ciğerci Ahmet'in üst katında mı olacaksın? Yoksa bu sefer başka yerden mi açacaksın yayını? Çok konuşuldu o yayının. Yani hemen...
0: Vallahi kimin yanında, kimin üstünde, katında, üst katında olacağım belli olmaz. Benim adım Ahmet Konanç.
1: Bir yerde olurum diyorsun yani bir şekilde.
0: Varsa üst katın, söyle senin üst katına çıkayım.
1: Yok, ben üst katları çok sevmiyorum. Yani de alt katlar benim için uygun oluyor.
0: Tamam, ben seviyorum işte. Sen alt katta kal. Madem bu kadar üst kat hoşuna gitti Ciğerci Ahmet'teki. Bana bir üst kat söyle senin olduğun, senin üst katına çıkayım.
1: Fantezi meselesi tabii abi.
0: Yakınında olurum yani. Yakınında olurum eğer öyle istiyorsan, öyle bir yayın istiyorsan.
1: Şunu soracağım sana. Vlahovic'in hareketine ceza gelir mi sana göre? Yani şey demekmiş Sırpça'da, az dün bir Fenerbahçeli taraftarımız bana dedi ki kültür farklılığı var dedi. Vlahovic'in hareketi
0: ya
1: Sırpça'da.
0: Bırak bu işi bir tane Beşiktaşlı
1: selam,
0: arkadaş.
1: Selam olsun. Hay selam olsun demekmiş.
0: Onu bir de Fenerbahçeli arkadaşa yoruyorsun. Sanki ben yiyorum. Sanki hay. Dünkü çocuğuz ya. Ya bırak Fenerbahçeli der mi ya? Hay. Kültür farkı var. Fener, o hareketi okey demek. Ben sana okey yapıyorum şu anda.
1: Hayır, Fenerbahçeli demedi. Beşiktaşlı arkadaş dedi. Özür diliyorum. Beşiktaşlı arkadaş dedi. Kültür farklılığı var dedi.
0: Düzelt önce. Ha,
1: dedi ki kültür farklılığı var. O her ülkede bizim ülkedeki anlama gelmiyor dedi.
0: Ya bırak ya. Ya bana bunu niye soruyorsun başkasının saçmalamasını ya? Bırak bu işi. Senin karşında Ahmet Konanç var. Sen ne yediği belirsiz bir adamın bana saçmalamasını anlatıyorsun ya Cihan ya.
1: O hareket diyorsun her kültürde aynı harekettir. Ceza gelir mi Vlahovic'e o hareket?
0: Ya gelmesi lazım da maç içinde ceza gelmesi lazım. Bu saatten sonra gelecek cezanın Fenerbahçe'ye bir faydası yok ki. Başka takıma faydası olur. Vlahovic'e o maçta ceza gelmesi lazım. Kırmızıyı görmesi lazım falan filan yani.
1: Ahmet abi demiş sen detaylarda boğuluyorsun demiş. Sürekli hatayı başka yerde arıyorsun diyor. Neden hiç Fenerbahçe'nin içinde görmüyorsun diye bir soru var. WhatsApp hattından İlhami'den. Biraz
0: bir
1: mesajlara
0: saattir
1: bak.
0: Beni dinlememiş demek ki arkadaş.
1: Sırbistan Niş'te yaşıyorum. O hareket burada da Türkiye'de anlaşıldığı gibi aynı anlama geliyor demiş. Mesela başka.
0: Tamam, senin üst katına çıkmış bak arkadaş cevabını vererek.
1: Hayır, sen Ciğerci Ahmet'in üst katı neresi abi, o depo gibi bir yer. Sen niye öyle yerler diyen yapıyorsun ya? Fırsat buldukça.
0: Hoşuma gidiyor. Ben doğal yayıncıyım. Sizin gibi mükemmelliyeti aramıyorum. Bizim olayımız samimiyet.
1: Estağfurullah canım. Bir şey demedim. Sonuçta orada sen Fenerbahçe
0: taraftar. Ben Yolcu Parkı'nda da yayınlar yaptım. Ben maç önceleri biliyorsun değil mi? Telefonu elime alırdım. Kanalın birkaç yıl öncesine kadar. Evet. Yolcu Parkı'nda yayınlar yapardım. Benden sonra birçok yayıncı arkadaş Yolcu Parkı'nda yayın açmaya başladı. Ben Yolcu Parkı yayınlarını bitirdim. Arkadaşlar da bitirdi. Tamam mı? Ben yani yaparız biz öncülüğümüzü yayıncılıkta. Taklit ederler bizi. Sonra bırakırız. Bırakmakta da taklit ederler. Ben her yerde yayın yaparım. Kebapçının üst katında da yaparım. Anladım. Sokakta da yaparım. Yürürken de yaparım.
1: Anladım.
0: Bu benim yayıncılık anlayışım. Her zaman ve her yerde gazeteciliğimi, yayıncılığımı yaparım yani. Önemli olan insanlara ulaşmak. Bizim lüks stüdyolarda...
1: Doğru.
0: Kadife sandalyelerde, koltuklarda işimiz yok. Zaten oralara bizi pek layık görmüyorlar yani. Oralara hep belli yerlerde, belli kanallarda, belli 2-3 tane Türk medyasında, YouTube medyasında öbek var. Televizyona da sarkmış. Herkes kendi adamını kolluyor. Bilmem ne. Bu adam ne kadar izlenir? Gerçek izlenme nedir? Bot mudur, pot mudur, ot mudur belli değil. Tamam mı? Böyle öbek öbek gruplar var medyada. Hepsi kendi ekibi, kendi grubu. Onları çıkarırlar ederler. Sen de bunları çok iyi biliyorsun. Ahmet Konanç'ta hepsinin alayına golü Kebapçının üst katında, Yoğurtçu Parkı'nda, sokakta bile yayın yapıp aldığı izlenmelerle verir, emekle verir, samimiyetle verir. Bugün ben sokakta yürürken birçok Galatasaraylı arkadaş, gel fotoğraf çektirelim abi, sen sadece takımını savunuyorsun, İşte sana kızsak da samimisin diyor. Bu arkadaşların Galatasaraylıları çok kızdırmadığı söylenen arkadaşların bile sokakta yürürken hallerini bir takip edelim bakalım bazılarının. Kaç kişi yanlarına geliyor. Belli kurumların çatısı altında aldıkları izlenmeler üzerinden bize şey satanlar, post satanlar. Tek başınıza bir kanal açın bakalım. Ahmet Konanç gibi kebapçının üst katında, sokakta, Yoğurtçu Parkı'nda, stadın kapısında yayın yapalım bakalım kaç izleneceksiniz. O yüzden ben her yerde yayın yaparım. Gazetecilik halkın içinde olmaktır. Sokakta da yaparım. Kebapçının üst katında da yaparım. Çay ocağında da yaparım. Evimin bir odasında da yaparım. Evet, yani bu yüzden kimse sana beni bu işlerle yargılamasın yani.
1: Şunu soracağım, Roma maçında kalmıştık ya. Roma maçında nasıl, merkezi kuvvetli mi yapacak sana göre? Ben şimdi senin Instagram'ın Twitter'ına girdim. Sen orada İsmail Levent Kante 400.
0: Ben engelledim, sen nasıl giriyorsun?
1: Sistemi olmalı diyor.
0: Önlerinde ben engelledim seni.
1: Ben bulurum bir yolunu, biliyorsun. Ya önlerinde de Greenwood, Muriç ve Kerem olmasını istemişsin. Böyle bir 11 ile çıkarsa sıkıntı yaşamaz mı? Roma merkezde kuvvetli İsmail Levent ve Kante diyorsun.
0: Ya yapılacak başka bir şey yok ki elindeki malzemeyle. Yok ki, kimi koyacaksın? Gündüz'ü sakat. Sakat diyorum, cezalı. Bartu'yu mu koyacaksın orta sahaya? Orta sahaya ikili çıksan problem. Levent'i koyarak ben orada şunu arıyorum. Levent 8 numara eski ve sol bekte onu tercih etme nedenlerinden birisi de ayağına topu yakıştırması. Arşin'in ayağına top yakışmıyor abi. Topu tutamıyor, oyun kuramıyor. Bunu yapar. 8 bağlantısını mükemmel yapmaz ama mevcut durumda daha iyi yapar. Zaten presi, koşması, kademe anlayışı da iyi bu çocuğun. Biz orada bir tane atom karınca lazım ve bunu da yapar. Ben o yüzden onu oraya koydum ve güçlü bir orta saha olması gerektiğini söylediğim için onu oraya koydum. İsmail Kante şey yaparım, Levent yaparım. Levent'in varlığı orta sahanın Kante ve İsmail'le de üçlenip desteklenmesi, işte Greenwood'un, Kerem'in önde daha fazla kalabilmesine fayda sağlar. Şimdi bak, insanlar Kerem ya da Greenwood, özellikle Kerem top kaptırdığında güreniyor, koşmuyor ya da yalandan koşu yapıyor falan diye homurdanıyorlar değil mi statta ya da televizyon başında?
1: Haksız da değiller ya, bence.
0: Ne?
1: Haksız da değiller. Önde basması biraz yalandan gibiydi. Yok, Fenerbahçe'nin yediği golde.
0: Haksızlar işte bana göre. Niye? Sen Kerem'le Greenwood'dan önde baskı, arkaya koşu beklersen, bu adamlar asıl işlerini rakibin arkasına koşuyor, boşluklara koşuyor, yapacak enerjiyi bulamazlar. Arkalarını daha iyi bir orta sahayla ve bekle toparlayacaksın. Şimdi Arşi'yi koyuyorsun. Abi Arşi ileri gidiyor, orta yapamıyor. O boyuna, o gençliğine rağmen koşamıyor. Cihan bak koşamıyor. Önündeki Kerem patates oluyor. Abi Semedo'yu koyuyorsun. Greenwood merkezleşiyor çözüm üretmek için. Yetenekli çocuk, içi içine sığmıyor. Semedo biraz çıktığında, rakip arkaya sarktığında arkaya koşamıyor Semedo. Yani Fenerbahçe'nin iki beki de hem üretemiyor ön tarafa hem de arkaya koşamıyor. Ondan sonra Semedo'nun önündeki Greenwood'u artık tartışmaya başladık. Kerem'i zaten, Arşin'in önündeki Kerem'i sürekli tartışıyoruz. Ya kardeşim farkında mısın? Greenwood'u tartışıyoruz artık ya. Greenwood'da ne oynadı falan diyorlar. Da ne yapsın Greenwood? Bir tane pas hatası yaptı, verme gel. Maç içinde birkaç sekans üzerinden bir oyuncu okuyamazsın ki. Oyuncuyu, her iki oyuncuyla Kerem'i de Greenwood'u da tamamlayan bekleri yok. Fenerbahçe'nin bek problemi var.
1: Evet abi, dün İbrahim abi bir haber paylaştı, İbrahim Seten. İşte UEFA'dan gelen cezanın ardından Kerem Aktürkoğlu'nun maaşı 1004 kat arttı dedi. 22 binken 22 milyon oldu dedi. Bununla ilgili bir bilgi var mıdır sende? Doğruluk payı nedir?
0: Yok. Ne var orada? Bir sıkıntı yok ki. Kulüpte Kerem'in maaşı yani 4 milyon
1: için. Galatasaray UEFA'ya şikayet etti ya Fenerbahçe'yi. İşte yapılan incelemenin ardından Fenerbahçe'deki yıllık ücretinin 4 milyon 750 bin euro olarak düzenlendiğini öne sürdü İbrahim Seten.
0: Galatasaray mı Fenerbahçe'yi şikayet etti Kerem mukabelesi için?
1: Etmişti ya önceden. UEFA'ya
0: bir şey mi oldu?
1: Olmuştu.
0: Türk takımlarını transferleri nedeniyle UEFA'ya şikayet ediyor.
1: Aldığı
0: yani
1: maaş.
0: Galatasaray böyle bir şey yaptı yani, öyle mi?
1: Aldığı maaş nedeniyle öyle söylemişti.
0: Kim söyledi bunu? Galatasaray'ın şikayetini kim söyledi? Fenerbahçe şikayet ettiğini UEFA'ya.
1: İbrahim Seten. Ben dünkü bilgisini seninle paylaşıyorum sadece.
0: Yaparlar. Yapmadıkları şeyler değil. Şaşırmadım ya.
1: Hayır sen ya, sorunun başka tarafına gittin. Asıl soruyu ben sana sormuştum ya. Bunun doğruluk payı nedir diye.
0: Maaşı. Kerem'in maaşının bir kısmını imaj hakkı üzerinden Safi grubu veriyordu. Sonra bunu UEFA'nın uyarısıyla düzelttiler. Tamamı kulübe geçti. Fakat kulüp ödediği için bunu da Safi ödeyeceğim dediği için Safi, Sayın Safi kulübe sponsorluklar, ekstra desteklerle bunu zaten de yasal yolla şey yapıyor, devam ettiriyor. Burada problem yok yani.
1: Yani Hakan Safi'nin Fenerbahçe'ye karşı bir şey yok diyorsun, böyle bir küslüğü falan yok diyorsun.
0: Yok, küslüğü yok ya, veriyor adam.
1: Ha, sadece ceza gelmesin diye gerçek bildirimi yaptılar, sadece böyle bir.
0: Tabii canım, tabii. Yani sanki Galatasaray'da imaj hakkalan topçu yok mu?
1: Var,
0: dışarıdan bir şirkette.
1: Var, Icardi alıyordu mesela.
0: Tamam alıyordu. Buradaki Fenerbahçe'nin problem şuydu.
1: Ama Icardi 1004 kat imaj hakkı almıyor daha. Mesela 10 milyon maaşsa 2-3
0: tamam
1: milyon
0: işte,
1: da imaj hakkıydı.
0: Tamam, kulübü rahatlatmak için yapmışlar belli ki. Hata olduğunu anlayınca düzelttiler. 1-2 milyon euro cezasına da yediler. Bitti gitti yani. Burada bir şey yok ki. Bu ne yapalım yani şimdi bunu? İmaj hakkı. İmaj hakkını biraz fazla vermişler. Ve onun bir sınırı var.
1: 1-2 değil.
0: O sınıra kadar veriyor Galatasaray. Fenerbahçe de oradan itibaren vermeye başladı Kerem'e. Hatta tamamını bu sefer kulübe verdiler sözleşmenin. Safi de dışarıdan sponsorlukla bunu destekliyor, destekleyecek.
1: Ahmet
0: ne yapıyorsun? Ne çıkarmak istiyorsun?
1: Bir şey çıkarmıyor. 1-2 milyon ceza yedi dedin de 1-2 milyon yemedi ya. 7,5 yedi neredeyse bir oyuncunun yıllık maaşı.
0: Yok, o ertelemeli. 2 milyon falan yani. O da normal. Galatasaray hiç ceza yemedi mi sanki UEFA'dan ondan bundan? Olabiliyor bunlar. Bunlar yaşanabiliyor. Yani City yemedi mi, Chelsea yemedi mi yani?
1: Evet, peki Aziz Yıldırım'ın çıkışını nasıl karşılıyorsun Ahmet abi? Bu derbinin ardından.
0: Sen Osimhen'in bir dakika yayını bitirirken artık 46 dakikada
1: ay bana niye
0: 506 dakikalık program yaptım sana. Osimhen'in aldığı penaltıda Bünyamin Gezer diyor ya mesela. Bak diyor, Osimhen basıyor rakibin ayağına diyor. VAR burada devreye girmemeliydi. Normalde Osimhen basmasa bile hakemin yorumuna bakar bu. Bir de Osimhen basmasına rağmen VAR devreye girdi diyor. Şimdi sana vicdanımla soruyorum. Bünyamin Gezer haklı mı yoksa haksız bu pozisyon penaltı mı? Osimhen'in maç kazandıran pozisyonu, Göztepe maçı.
1: Vallahi ya ben genelde Trio'nun dediklerine bakıyorum. Onlar da gri pozisyon diyor. Yani diyor ki VAR karışmamalıydı diyor. Sağ içinde tamam. Hakem görecek
0: normalde
1: ama.
0: Normalde sen de burada söyleyemiyorsun evet. Galatasaraylılığından. Çünkü neden? Burada basan Osimhen ama yine de diyorsun ki kıvırırken bile kıvıramıyorsun. Trio'ya bakarım diyorsun. Trio demiş ki zaten gri. Gri pozisyona VAR protokolüne göre VAR karışmaz.
1: Ama,
0: ne olacak Cihan?
1: Ama tamamen penaltı değil de demiyorlar. Penaltı
0: ya,
1: da demiyorlar. Orta
0: tamam
1: hakem.
0: VAR protokolüne
1: sağ
0: göre
1: karar
0: VAR karışmaz ona. Sen demiyor musun bunu gri pozisyona karışmaz diye?
1: Ama sağ hakemi karar vermek zorundaymış mesela.
0: Tamam vermiş sağ hakemi, yok bir şey diyor. Ya senin ağlarını yerim ben Cihan. Tamam mı? Ay. İnsan der ki evet der, VAR protokolüne göre karışmaması lazım, bu penaltının verilmemesi lazımdır.
1: Ay,
0: bunu
1: mesela,
0: diyemiyorsunuz. Fenerbahçe medyasını eleştiriyorsunuz, siz gerçekleri söyleyemiyorsunuz falan diye. Biz Fenerbahçe'nin hakem konusunda bile içinden geçiyoruz. Her türlü şeyi söylüyorsunuz, hiçbir şey söylememiş gibi davranıyorsunuz. Her şeyi yapıyorsunuz, hiçbir şey yapmamış
1: ama
0: gibi davranıyorsunuz.
1: Ama bak sen ta iki hafta...
0: Şu pozisyonda hem kendini ele veriyorsun, evet diyorsun gri pozisyon, Trio'ya bakarım ama Trio'da gri pozisyon dedi. Ama diyemiyorsun ki gri pozisyona VAR karışamaz, doğru söylüyorsun Ahmet Komaç diyemiyorsun yani.
1: Hayır sağ
0: işte
1: hakem.
0: İşte sizin anlayışınız bu.
1: Hayır sen Bünyamin hocayı niye...
0: Hiçbir şey olmasın abi.
1: Bünyamin hocayı niye er kaldın mesela? Normalde genelde Trio'nun dediklerini baz alırdın. Değil mi?
0: Tamam ben de sana diyorum.
1: Bünyamin hocayı işte, nereden denk geldi?
0: Evet. Trio demiş ki gri pozisyon demiş. Gri pozisyona VAR karışır mı? Soruyorum sana.
1: Normal şartlarda karışmaması gerekiyormuş.
0: Tamam niye karıştı?
1: Ama bizde hep karışıyorlar mesela.
0: Ya ne karıştı? Vedat Muriç'e karıştı mı Samsun'da? Şeyde karıştı mı? Kerem'e karıştı mı? Bizde hep karışıyordu. Hep demagoji yapıyorsunuz. Ankara'da iki penaltıda karıştı mı? Buna niye karıştı?
1: Hayır sen şimdi Galatasaray maçına nereden gittin mesela? Derbide o zaman...
0: Ben soruma cevap istiyorum. Hayır. Sen bu pozisyonda VAR
1: Allah
0: karışmamalı
1: Allah.
0: Diyor musun?
1: Ya derbide mesela Gendouzi ile Şikrin'in dirseklerini ne yapacağız
0: onu
1: o zaman?
0: Onu ben cevapladım sana. Bak,
1: nerede
0: cevapladın?
1: Ben ilk defa sordum sana dirsekleri.
0: Ben hepsine cevap verdim. Madem kaçıyorsun o zaman Ahmet Komaç da yayından kaçar. Hepinizi seviyorum.
1: Dikkat et kendine.
0: Dinleyen herkese, rahatsızlık verdiğimiz herkese.
1: Estağfurullah.
0: Sevgiler, saygılar. Seni, bizi dinleyen Radyo Gol dinleyicilerinin vicdanına havale ediyorum. Veremediğin cevaplar, yaptığın manipülasyonlar.
1: Benim her şey cevabım vardır.
0: Medya anlayışının da, renklerini taşıdığın medya anlayışının da bir yansımasıdır.
1: Ben de senden şunu rica ediyorum. Galatasaray kompleksinden kurtulmanı rica ediyorum. Sağ olasın. Görüşürüz. Dikkat et kendine.
0: Hoşça kal.
1: Evet Ahmet Konaş'la birlikteliğimizi sonlandırdık. Genelde Doğan Öncel'le beraber 2 saat yapıyorlar ama Doğan Öncel izinli olduğu için saat 10 daha doğrusu 07-11 arası Emre Tilev yapıyor. Biz de 11 ile 13 arası sizlerle beraber oluyoruz. Benim için de tabii özlediğim yayınlardan bir tanesi oldu. Ahmet abi burada rahat rahat konuşuyordu. Ben konuşunca biraz sanki böyle kızdı gibi bana. O yüzden böyle bir 10 dakika erken çıktı. Zaman zaman yaparım böyle manipülatif hareketler. Çünkü onun da öyle hareketler yaptığını biliyorum. Maksat biraz da eğlence olsun, dinleyenlerimiz gülsün, eğlensin anlamında. Çünkü zaten derbi haftalık 3 gündür konuşuluyor, 2 gündür konuşuluyor. İnsanlar artık neyin ne olduğunu gördü. Biraz daha böyle eğlenmek istedim. Çok da mesaj vardı aslında. Birkaç tanesini kendisine söyledik ama kalan mesajlar biraz böyle askıda kaldı. Ahmet abiyle konuşamıyorsun ki. Derbiyi soruyorum, Galatasaray diyor. Başka bir şey soruyorum, Melo diyor. Onu soruyorum, Dursun Özbek diyor. Bir Galatasaray kompleksi var. Neyse, üstesinden geleceğiz bunun da. Bir araya gidelim. Saat 12'de sokak futboluyla tekrar burada olalım. Olur mu dostlar? 12-13 saatleri arasında Uğur hocamı da alacağız. Sizin mesajları da görüyorum ama nasıl okuyacağım ki onları? Ahmet abi de gitti. O burada olmadığı için de yani okumamız çok da hoş olmaz. Yeni yayın saatinde okunabilecekleri okuruz. Kısa bir ara rica ediyorum. Hemen geliyoruz.
2: Ahmet Konanç ve Doğan Öncel'le soru cevap sona erdi.
3: Reklam.

0: İçimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam. Reklam bitti. Reklam.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
1: Reklam bitti.
4: Kim ne dedi?
5: Naci hoş geldin.
6: Hoş bulduk Aydın. Selamlar, iyi haftalar.
5: Herkese iyi haftalar. Temel gündem maddesi Osimhen. Osimhen kaç hafta olmayacak?
6: Victor Osimhen bir kere Sporting Lisbon deplasmanında forma giymeyecek. Devamında da ligde Kocaelispor'la oynanacak olan karşılaşmada da takımını yalnız bırakacak. Burada Trabzonspor ile oynanacak deplasmandaki mücadelede takımın çizeceği performans, alacağı sonuçlar, ortaya koyacağı oyun gücü de biraz bence Osimhen'in durumunu netleştirecek. Okan Hoca da, sağlık kurulu da duruma göre Trabzonspor maçıyla alakalı bir değerlendirme yapacak ama işte Sporting ve Kocaeli karşılaşmalarında Galatasaray'ın sergileyeceği performansa göre Galatasaray orada Osimhen'le alakalı bir karar alabilir. Trabzon maçında oynama ihtimali var. Bunun altını özellikle çizeyim ama çıkar Galatasaray Sporting maçında Osimhen sizde iyi bir futbol ortaya koyar. Puan ya da puanlarla döner. Kocaeli maçında hakeza kendi sahasında kazanır. İşte o zaman Trabzon deplasmanında risk almayıp milli takım arasından sonra rahat rahat kullanmayı tercih edecektir Okan Buruk. Çünkü Osimhen konusundaki içeride konuşulan, risk teşkil eden noktalardan bir tanesi şu. Osimhen sahadayken kontrol edemeyeceğiniz bir güç. Yani maksimumunu sahada veren bir oyuncu. 1-0'ken de, 2-0'ken de, 3-0'ken de. Yani Osimhen'e kalkıp aman sakatlık olan bölgeni kolla, çok fazla sprint atma, çok fazla pres uygulama diyemiyorsunuz. Durmuyor. Osimhen sahadaysa maksimumunu zorlar.
5: Seni desteklemek için bir şey söyleyeyim. Maçı izlerken muhakkak fark etmişsindir. Osimhen oyundan çıkmadan bir 3-4 dakika önce zaten kasını tuttu. Hatta orada maçı izleyen bir arkadaşım ekrana gelmedi. Çıkmadan 3-4 dakika önce tutunca Okan Buruk'un yanına gidiyor. Ekrana gelmediğini tekrar altını çizim. Orada bir konuşuyorlar. Sonra devam etti. Bir şuttan sonra oyundan çıkmak durumunda kaldı.
6: Şöyle destekleyeyim Aydın. Gabriel Sara'nın son dakika uzatmalarda attığı frikik golünden sonra, galibiyeti getiren golden sonra Osimhen kulübeden çıkıyor. Sakat haliyle depar atıyor. Öyle sevince mi? Katılıyor. Hı. Yani kendini kaybediyor. Kazanma adına, galibiyet adına açıkçası hep maksimumunu zorlayan bir oyuncu. Şuradan örnek biçmek lazım. Yani sahada Osimhen'i kontrol edemezsin. Geçen sezon Liverpool'da oynanan Şampiyonlar Ligi mücadelesinde adam 45 dakika neredeyse uzatmalarla birlikte kırık kolla oynadı sahada. Acı falan filan tanımıyor sahadaysa. O yüzden burada hiç risk almadan Osimhen'i sahaya atmak Galatasaray'ın önceliği. Fakat tabii ki işte Sporting ve Kocaeli maçlarında ters bir durumda işte o zaman yeniden değerlendirir ama Osimhen'in Trabzon deplasmanında oynama ihtimali bulunuyor. Yani kalkıp ben Osimhen için bir ay yok ifadesini kullanmam. Singo için kullandım mesela. Singo'yu riske atmayacak Galatasaray.
5: Oraya geleceğim. Burada tabii bir de bir milli takım arası var ama herhalde Galatasaray hiç şu ara milli takıma gitmesini istemez Osimhen'in.
6: Ya tabii ki istemez fakat Osimhen'de o milli duygular çok üst seviye. Davet gelirse başka oyuncular gibi hani sakatlığım var vesaire ben gelemeyeceğim gibi bir durumu açıkçası çok fazla kabul edeceğini düşünmüyorum. Kaldı ki geçen sezon falan bu konular çok fazla sendrom yaratmıştı Osimhen'de. Hatırlayalım ligin yine başlangıcı bir sakatlık yaşamıştı. Frankfurt deplasmanı Galatasaray özel uçakla alıp gelmişti milli takım kampından. Daha sonra oynar mı oynamaz mı falan Şampiyonlar Ligi için milli takım bıraktı dediklerinde psikolojisi bozulmuştu Victor Osimhen'in ve nitekim de belki o maçta oynayabilirdi. Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında yok.
5: Aidiyeti yüksek adam niye Osimhen'i bu kadar konuşuyoruz? Çünkü çok belirleyici oyuncu yani Galatasaray'ın oyununu bence çok belirleyen adam. Yani Osimhen'le başka, Osimhen'siz başka. Osimhen çıktıktan sonra da mesela bu bir sorun değil mi aynı zamanda Galatasaray'da? Çünkü Osimhen çıktıktan sonra Galatasaray'ın oyununda bir gerileme oldu.
6: Ya ligin en büyüğü bu tartışmasız bence Osimhen. Gerçekten de Galatasaray'ı çok üstün kılan kontrolsüz bir güç de diyebilirim aslında sahada. Fakat Başakşehir maçında katılıyorum yani oyunu ikiye ayırmak lazım ama Bir de pozitif ekleme yapacağım. Osimhen çıktıktan sonraki Galatasaray, bir de Rafael Leao girdikten sonraki Galatasaray. Yani Osimhen çıkana kadar da Galatasaray aslında çok fazla gol fırsatı buldu ki zaten Osimhen Başakşehir maçının ilk yarısında Icardi golü attı. Ceza sahası dışından tam bir Icardi vuruşuyla skoru yaptı gerçekten.
5: Ayak içiyle.
6: Osimhen ayak içiyle müthiş bir vuruş. Ama Leao girdikten sonra gerçekten de sadece iki antrenmanla bu arada Rafael Leao Başakşehir maçına çıktı. Yani sadece iki idmanla birlikte ligi kırabilecek düzeyde bir yıldız olduğunu açık bir şekilde ortaya koydu. Zaten geçtiğimiz hafta da anlatıyordum yani antrenmanlarda çok fark yarattığını hep dile getiriyorlardı tesislerde. Leao da bence yüksek perdeden giriş yaptı ve Galatasaraylı'yı heyecanlandıran ve belki de her ne kadar transfer dönemini Galatasaray yönetimi, Galatasaray taraftarı ve camiası biraz böyle stresi geçirmiş olsa da sanki şampiyonluk yarışını belirleyecek olan transferin yine Galatasaray'dan çıkma ihtimali var gibi geliyor.
5: Oraya ayrıca konuşacağım ama Leao konusunda özellikle şunu dilersen biraz konuşalım Naci. Yani hem olumlu hem de olumsuz yorum için çok erken davranmamakla birlikte en azından bu tedbirli olmakla birlikte önce şunu söyleyeyim. Biz seninle bunu çok konuştuk. Yani Fenerbahçe Leao meselesinde konuştuk. Ben anlattım yayın larda sen Galatasaray meselesini anlattın ve şuna hep vurgu yaptın. Yani Galatasaray bekleyecek. Ağustos'un sonu yani transferin sonunda bitirebilirse Leao'yu bitirecek. Kiralık formülü Galatasaray bunu esas olarak gündeme aldı ve sonrasında anladığım kadarıyla Naci orayı biraz seninle konuşamadık. Geçen hafta da birlikte değildik. Aslında bu Leao meselesini biraz o yönüyle konuşalım. Galatasaray'ın hedefiydi bu oyuncu ama Dursun Özbek çok bekletti. Sonra artık hani olan oldu. Bizim bu hamleyi yapmak zorunluluğumuz var deyip Galatasaray bu parayı verdi. Satın mı aldı?
6: Bir gerçek var. Rafael Leao'yu Galatasaray 1 ya da 1,5 ay önce getirmiş olsaydı şu koparılan fırtınanın ya da haklı olan bu tepkinin bence birçoğu yaşanmayacaktı. Çünkü Leao çok üst düzey bir yıldız ve Galatasaray'da aslında sansasyonel bir hamleyle kadrosunu güçlendirdiğini taraftarına ve camiasına göstermiş olacaktı. Zamanlama ve timing açısından da ben Leao hamlesinin geciktiğini ve yanlış zamanda olduğunu düşünüyorum. Ve 1-1,5 ayda seninle çalışma fırsatı bulup direkt sezona Leao ile başlamış bir Galatasaray izleyecektik.
5: Okan Buruk'la ama toplantıda hazır gelmediğini zaten söyledi.
6: Tabii zaten hazır gelmediği için Başakşehir maçına 11 başlayamadı. Sporting maçında Osimhen'siz senaryoda direkt Leao oynar ifadesini kullanamıyoruz şu anda. Orada bir Milan'dan kalma bir sakatlığı ve problemi vardı. Ve bu yüzden de ama iki antrenmanla çıkmış olsa da Başakşehir maçında geleceğe dair umut verdi. Ya Leao konusu evet yani başlangıçta Barış Alper'in ayrılık senaryosu gündeme gelince bonservisli noktasına döndü. Fakat daha sonra Okan Hoca'nın oyun kurucu bir kanat istemesi üzerine ve aynı zamanda da Leao'nun santrafor bölgesinde de oynayabilmesi, işte hocanın oraya Barış Alper Yılmaz'la destek vereceğini ifade etmesi, 9 numara pozisyonunu Osimhen'in arkasına ve bir anlamda oyuncu çeşitliliğinin kanat noktasında çok üst düzey olmasının Galatasaray'a artık atacağını söyledi ki Okan Hoca gerçekten de kanat oyuncusu transfer etmeyi, kanat oyuncusunun üst düzey noktada olmasını çok seven bir teknik adam. Bu yüzden Leao'da karar kılındı. Ama hatırlayalım işte Başkan Dursun Özbey'e o süreçte Temmuz, Ağustos başı süreçlerinde hep ne diyorlardı? İşte Batrokova para verir, Sayın Başkan Leao'ya o parayı vermez diyorlardı. Doğru. Etrafında bu şekilde telkin eden çok insan vardı. Bu düşünceye Doğru. ve zihniyetteki birçok insan vardı. Ama son tahlilde Galatasaray 1-1,5 ay önce anlaştı. Leao'yu kadrosuna kattı. İyi ki de katmış bence. Bana göre herkes aylarca Greenwood'u konuştu ama Leao sadece 20 dakika yarım saatlik performansıyla bence Süper Lig için çok üst düzey bir oyuncu olduğunu ortaya koydu.
5: Şuradan da bir bakmak gerekir diye düşünüyorum. Şimdi Galatasaray Osimhen'in arkasına Deniz'i aldı. Ama burada bence esas hani gönülleri bence Galatasaray'a bakıldığında rahatlatan mesele bence şu. Osimhen'e bir şey olursa Leao burada sorun çözen birinci adam. Leao kafası bence oluştu. Burada da özellikle bu konuyu buraya taşımak istedim. Şu açıdan kabul edelim ki Sané, Barış Alper, Yunus'un olduğu bir Galatasaray'da ya Galatasaray bu adamı alarak aslında gereksiz bir iş yapmıyor mu diye tartıştığımız günleri hatırlıyorum. Ama o beklentileri karşılarsa o 20 dakikalık bölüm onunla ilgili fikirleri olağanüstü değiştirdiğini düşünüyorum ben.
6: Ya kesinlikle zaten Leao mental açıdan
5: yani özür dilerim. Sen şunu diyor musun? Hani Osimhen yoksa evet şimdi değil ama hani Leao var noktasına doğru mu gidiyor Galatasaray?
6: Kesinlikle.

0: Bilir ki zaman zaman böyle kariyerinde düşüşler yaşayan ya da bir yere adapte, bir yere tutkuyla bağlama konusunda sıkıntı yaşayan yıldızlara Galatasaray hep iyi geldi işte. Icardi'si problem yaşayıp geldi. Galatasaray'da şovap yaptı. Melo'su, geçmişe dönüyorum. Hakeza öyle. Osimhen'i, hakeza öyle. Yani Leao'da benzer süreci yaşarsak bana göre Osimhen yoksa Leao değil. Osimhen'li Leao'lu Galatasaray bambaşka bir hikaye yazabilir.
1: Şu açıdan özellikle bunu konuşmak istedim
0: Santrafor'da
1: Naci.
0: diyorsun.
1: Çünkü az önce girişte seninle konuştuk. Bir kere bu çok açık yani. Okan Hoca da bunu kabul ediyor. Osimhen yoksa Galatasaray için bir sorun. Büyük bir sorun.
0: Tabii ki.
1: Şimdi bunu kimle aşabilirsin sorusuna ilk verilecek yanıt bence Leao. O 20 dakika bize bir şey anlattı diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle. Yani Leao'yla
1: Yani Deniz demezsin diye düşünüyorum.
0: tabii
1: Özellikle
0: tabii
1: de
0: tabii.
1: üzerine bunu
0: Ya
1: çizmek
0: Deniz
1: istedim.
0: Galatasaray'ın yedek golcüsü, yedek santraforu, milli takım havuzunda. Maliyeti çok uygun oldu. 10 milyon euro bonservis bedeli. Artı 1 milyon euro bonservis gerçekleşebilir bonservis değil. Gol kralı olursa devreye girecek olan bonservis ki zaten Türkiye'de Osimhen gerçeği varken Deniz Gül'ün de Galatasaray'ın yedek forveti olduğunu düşünürsek gol kralı olma ihtimali bir durum söz konusu değil Deniz Gül'ün.
1: Onu söylemiyormuş.
0: Evet 1 milyon euro bonus
1: Ben
0: gol
1: Dursun'a
0: kralı olursa.
1: söyleyeyim. Olsa 500 ya rahat olun der.
0: Yani o yüzden Deniz de aldığı rakamda evet belki Porto'da çok daha uygun bir rakam vardı ama 1,5 milyon euroya aldı. Bir de yerli oyuncu. Dilerim ki Deniz de kazanır Galatasaray ama henüz %100 hazır değil. Tabii ki herkesin Sporting Lisbon maçında kafasındaki soru işareti Deniz Gül'le mi başlar Okan Hoca? Barış Alper'le mi başlar Osimhen'in yokluğunda?
1: Kimle başla?
0: Ben Barış Alper'le başlayacağını düşünüyorum.
1: Leo ile de başlamış.
0: Ya işte Rafael Leao konusu biraz şimdilik soru işareti. Yani oyuncu iki antrenman yaptı. Maçtan sonra izin vardı. Sporting maçına kadar da iki idmana daha çıkacak. Eder 4 antrenman. 4 antrenmanla hoca Leao'yu sahaya atar mı Sporting deplasmanında? İlla ki kullanacak tabii ki. İlla ki süre verecek. Ama bu direkt 11 olur mu? Bilemiyorum. Bir de şu artısı var. Sporting Lisbon'u da tanıyan iki tane oyuncu. Deniz Gül, Lisbon'a karşı oynamış bir futbolcu. Defalarca görmüş bir oyuncu. Porto'da forma giydiği için. Rafael Leao zaten Portekiz futbolunun önemli isimlerinden bir tanesi. Orada hazır olmadan bu riski alabilir mi Okan Hoca? Ben çok ihtimal vermesem de Leao'nun ben Galatasaray adına Sporting karşılaşmasında aynı Başakşehir maçında olduğu gibi belki de maçı kazandıracak, maçı Galatasaray'a koparacak oyuncu olacağı kanaatindeyim. Burada çünkü hazır konuşuyoruz, konu konuyu açıyor. Lemina da yok. Yani Lemina'nın aslında eksikliği de orta saha ve stoper kurgusunda Galatasaray'ın elini zorlaştıran noktalardan bir tanesi. Şimdi
1: Reklam.
0: mesela çok açık başa.
2: Oo, her yerden sipariş aldık. Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
3: Tabii ya.
2: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
3: Tami.
2: Tami ya. Tami Post'ta ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
4: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
5: Reklam bitti.
6: Radyo Go. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
7: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu başlıyor.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
8: Dostlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle bir 5-6 dakikalık ara verdik. Ahmet Konanç'ı uğurladık. Doğan Öncel'in programıydı o. Ama biz şimdi sokak futboluna geldik. Solo olarak buradayız. Konuklarımız olacak. Siz değerli dinleyenlerimiz, dostlarımız olacak. Ahmet abiyle de biraz güzel eğlendim. Ya adamın tarzı hep aynı. Yani bir tufan kopuyor, yer yerinden oynuyor ama moda hep aynı. Selam olsun. Zaman zaman böyle o şeyi de almamız lazım. O vitamini de almamız lazım. 0212 273 1010 WhatsApp hattımız. Buradan bizlere mesajlarınızı gönderin, eşlik edin. Biraz daha böyle interaktif bir yayın yapalım sizle beraber ama önce Uğur Dalkan hocama da bir günaydın diyeyim. Hocam nasılsınız? Günaydın.
9: Günaydınlar Cihan. Çok teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyi misin?
8: Sağ olun hocam. Ben de galiba böyle bir B12 vitamini eksikliği var diye seziyorum. Sizi dün yayına alacaktım ama orada ufak bir sıkıntı yaşadık ama bugün neyse ki sizle buluşma şansı yakaladık.
9: Ne yazık ki ülkemizin kanayan yaralarından biri de bu. D vitamini eksikliği, B12 eksikliği, özellikle uyku uyuyamama, kas kramplarının oluşmasıyla beraber magnezyum desteğine ihtiyaç duymaları. Evet, yani ülkemiz D vitamini, B12'de maalesef son yıllarda yapılan araştırmalarda da bayağı bir sıkıntı yaşıyor. Herhalde

0: onlardan bir sen oluyorsun Cihan.
1: Sağ olun hocam, onayladığınız için. Ben şey beklerdim yani, estağfurullah Cihan'cığım olur mu falan demeni beklerdim ama siz bir de siz vurun önemli değil.
0: Burada da kısa bir kamu spotu yapmış olduk aslında.
1: Tabii orası işin başka boyutu. Hocam şimdi Şampiyonlar Ligi de başlıyor. Ona da değineceğiz. Galatasaray ve evet. Fenerbahçe Devler Ligi'nde mücadele edecek. Galatasaray yarın Sporting'e konuk olacak. Fenerbahçe de Perşembe günü Roma'ya konuk olacak ama hafta sonu oynanan mücadelelerde yine Süper Lig'de işte hakemlerimiz konuşulmaya devam ediyor. Oyunun içine giremiyoruz, standart. Ama bu da bizim hoşumuza gidiyor aslında. Özellikle benim hoşuma gidiyor. Çok konuşmayı sevmiyorum ama yani başka da konu bulamıyoruz. Çünkü sahanın içini çok anlamadığımız için. Yani kendim için söyleyeyim. En azından şimdi dinleyenlerimiz ya hayırdır Cihan bizi futboldan anlamıyor mu diyorsunuz falan diyecek. Hani çok anlamıyoruz genelde. Hakem üzerinden yorumluyoruz ama mesela geçtiğimiz hafta oynanan maçlarda ben çok güzel iki tane gol vardı mesela. Galatasaray'ın bu Torreira ile attığı gol. İnanılmaz. Tiki taka yaptılar.
0: Müthişti. Fenerbahçe'nin canlı izledim.
1: Fenerbahçe'nin ikinci golü de çok güzeldi mesela. Beşiktaş'ın ikinci golü de çok güzeldi. Yine çalışılmış bir pozisyondu. Ya bunları çok değinemiyoruz. Genelde hakemler biraz daha önümüze perde koyuyorlar. Sizin yorumlarınızı da almak isterim.
0: Şöyle can başlayayım. Başakşehir Galatasaray maçını canlı izledim. Gerçekten Galatasaray maça çok iyi hazırlanmıştı. Başakşehir aslında beklediğimiz bir oyunu oynadı. Zorlayıcı bir oyun bekliyorduk. Nuri Hoca özellikle son dönemlerde Başakşehir'le beraber tekrardan güzel bir ivme yakalayıp üst taraflara doğru taşımıştı takımı. Zor bir karşılaşma olacağını bekliyorduk ki öyle de oldu. Ama Galatasaray Okan Buruk açısından Galatasaray gerçekten Başakşehir karşılaşmasında harika bir oyun oynadı. Orta sahada ben Batrakov'u çok beğendim. En azından biz Galatasaray'da özellikle Fernando'dan sonra, Ndiaye'den sonra böyle bir baskılı orta saha görmüyorduk. Veya işte bu tiki-taka dediğimiz o pasları göremiyorduk. Ama bunu Batrakov geldikten sonra Torreira da buna dahil olmuş oldu. Hatta özellikle takımların her zaman istediği olgu şu. Kanat bekleri biraz daha ön plana çıksın istiyoruz takımlardan. Şimdi Jakobs bunu gerçekleştirdi. Şalay bunu gerçekleştirdi. Galatasaray'da biz o pas grafiğinin oluşmasını hep yıllardan beri görüyorduk. Burada bir tık daha fazla görmeye başladık. Burada Batrakov'un güzel bir katkısı oldu. Üçgenlere iyi giriyordu. Ayağına aldığı topu ezmeden doğru noktalarda kullanıp doğru bir şekilde iletiyordu. Az önce bahsetmiş olduğun gibi Torreira'nın atmış olduğu golde de zaten bu olgu devreye girmiş oldu. İşte üçgenleri iyi kurdular. Üçgenleri iyi yapmasıyla beraber biz Barış Alper'in ceza sahasında ne yapacağını tahmin edemeyen bir taraftar grubu olarak orada şunu gördük. Barış da artık pas olayına, işte ceza sahası içerisinde ne yapması gerektiğini öğrenmiş ve ona evrimleşmiş. Gerçekten bir oyuncunun orta sahayı üçgenlerle oluşturacağı pas oranında etkili yapar mıydı? Batrakov'la biz bunu gördük, yaptı. Gerçekten genç olmasına rağmen orta sahayı iyi idare ediyor Cihan, öyle söyleyeyim. Torreira'nın golü de gerçekten harikaydı. Galatasaray Başakşehir maçında iyi bir şekilde hazırlanmıştı. Ama ne yazık ki hala hakem konuşmaya devam ediyoruz. Orada da yapmış olduğu işte hatalar, penaltı verilmeyebilirdi. İşte geçen izledik, yorumlarda dinledik. Bazı hakem, geçmişte hakemlik yapmış olan kişiler işte şey olmaz dedi, penaltı olmaz diye söylediler. Bünyamin Gezer Hocam da aynısını söyledi. Kimisi de penaltı dedi bu pozisyona. Öyle bir pozisyon yaşıyoruz. O pozisyonun olmadan önce dönecek olursak da Davinson Sanchez'e yapılan bir müdahale var. Orada faul verebilir. Diğer tarafta işte Barış Alper Yılmaz'ın yaşamış olduğu bir ikili mücadele var. Orada faul değilken faul çaldı hocam. Yine işte normalde Barış Alper Yılmaz faul yaptı. Rakibini çekti, faul yaptı ama hakem faul vermedi. Gibi gibi durumlar. Yani bu tür hataları biz hala görmeye devam ediyoruz Can. Ama Başakşehir Galatasaray karşılaşması açısından söyleyecek olursak güzel bir seyir zevkiyle beraber bol gollü bir karşılaşma, İstanbul derbisini izlemiş olduk. Bizlere izletmiş oldular Cihan.
1: Az önce cümlenin başında bir Batrakov dediniz de ben de Batrakov'a bir parantez açmak istiyorum. Şimdi bizde bir algı var. Böyle iyi çalım atanı hepimiz iyi futbolcu diyoruz ama mesela iyi futbolcu iki türlü oluyor bana göre. Mesela ne zaman çalım atacağını, ne zaman tek pas oynayacağını, ne zaman direkt pas vereceğini. İşte Avrupa'da buna timing falan diyorlar ya, biraz daha havalı bir terim. Yani buna doğru zamanlama deniyor. Doğru yerde
0: doğru
1: durmak, çevreyi kontrol etmek, pası tek dokunuşla oynamak falan. Bunlar sanki bizde pek önemsenmiyor mu hocam? Bize böyle pırpır oyuncuları mı seviyoruz genelde?
0: Ya şöyle Can, biraz genelleme yapacağım. Biz biraz daha olayın içinde olalım istiyoruz. Kaos ortamı olsun istiyoruz. Böyle zorlayıcı bir hal olsun istiyoruz. Ondan dolayı işte bu denli basit oyun. İşte gördük Batragov'un yaptığı gibi aldığı topu geriye oynayabildi, yana oynayabildi, dikine kat edebildi. Ara pasta, iyi ara paslar yaptı. Hatta şöyle ilk pozisyonda biliyorsun da 33. saniyede Osimhen'e açmış olduğu bir orta mesela. Aynen senin dediğin gibi biz biraz daha bu tür şeyi, oyun tarzını kaçırıyoruz aslında. Ama aslında futbol, hep diyoruz ki futbol bir basit oyundur. Bunu yaparsanız başarılı olursunuz. Batragov da bunu yapıyor işte. Futbol basit oyundur. Basit oyununda Batragov gösteriyor. Aynen öyle, timing dediğimiz olay. Doğru yerde doğru zamanda bulunup o topu doğru bir şekilde kullanıyor. Hatırlarsan geçen sezonlarda ve önceki sezonlarda hep şöyle söyleniyordu. Topun oyunda kalma süresi, topun oyuncuda kalma süresini hesaplıyorlardı. Topun oyuncuda kalma süresi hep yüksek çıkıyordu bizde. Ve sonrasında hatalar zinciri geliyordu takımlar içerisinde, oyuncu içerisinde. Ama Batragov bunu yapmıyor. Geliyor, topu alıyor. Eğer sürmesi gerekiyorsa sürüyor. Pas vermesi gerekiyorsa pas veriyor. Burada Batragov da bunu çok iyi yapıyor. Ya gerçekten burada harika oldu. Diğer bir konuya değinecek olursak da Leao'ya geçeceğim. Biz Leao'nun hazır olmadığını biliyoruz ama Başakşehir maçında golün hazırlayıcısı oldu aslında bir nevi. Bir de tekrardan iki tane gol pozisyonuna soktu takımını. Eğer Leao hazır değilken böyle bir oyun sergiliyorsa, hazır olmuş hali gerçekten Galatasaray müthiş işler verecek, gösterecek. Galatasaray taraftarı da bence Leao'yu neden çok istediğini burada da biz oyuncunun performansıyla beraber görmüş oluyoruz açıkçası.
1: Evet, derbiyi de biraz böyle ucundan çok konuştuk zaten ama ucundan değinip hemen Şampiyonlar Ligi maçlarına döneceğim. Uğur Dalkıran hocamızla beraberiz.
0: Yani derbiyi 3 kelimeyle açıklayayım. Fenerbahçe, Beşiktaş. Bir kelimem, Beşiktaş müthiş hazırlanmış. İkinci kelimem, Fenerbahçe'de hala ne oynadığını bilmeyen, İsmail Kartal'ı aslında istemeyen bir takım var şu an için. 3 kelime. Fenerbahçe Beşiktaş derbisi, ikinci kelimem Beşiktaş harika hazırlanmış, müthiş oynadı, kondisyon olarak çok üst seviyelerde oldu. İşte yine Galatasaray maçta bahsettiğimiz timing dediğimiz doğru yerde bulunma, doğru pas atma, 4 pasta golü buldu, müthiş hazırlanmış. Üçüncü kelimem ise Fenerbahçe hala ne oynadığını, ne yaptığını, oyuncuların değişikliğiyle beraber, kadro yapılanmasıyla beraber ne yaptığını bilmeyen bir Fenerbahçe var. Ondan dolayı ben şöyle söyleyeyim, Beşiktaş derbiyi hak etti, kazandı.
1: Üç cümleyle daha doğru olabilir.
0: Kesinlikle.
1: Kelimeyle biraz daha.
0: Birçok şey söylenir, birçok evet. Can, ama üç kelimeyle bunu özetleyebiliriz. Dediğim gibi Fenerbahçe hala ne oynadığını bilmiyor. Beşiktaş derbiye çok iyi hazırlanmış. Kondisyon üstünlüğü has havadaydı. Gerçekten güzel oynadı. Yine şuna geleceğim. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde işi çok zor. Şampiyonlar Ligi kısmına geçersek de onları ben detaylı bir şekilde sizlere aktarıyor olacağım.
1: Evet, şimdi Osimhen'in eksikliği var, sakatlığı var. Okan Buruk'un ilk 11 tercihi nasıl olacak Uğur Dalkıran'a göre? Yarın oynanacak, 22'de oynanacak Sporting maçında, ardından Fenerbahçe'ye de değiniriz.
0: Yani yüksek ihtimalle şöyle, Osimhen'in yoktuğunda büyük ihtimalle Barış Alper Yılmaz da başlayacak. Çünkü Barış Alper Yılmaz daha önce de o pozisyonda oynadı. Ama naçizane bir antrenör gözüyle bakacak olursam, ben Barış Alper'in o pozisyonda oynayamadığını ve her oynadığı dönem içerisinde de iş yapamadığını gördüm. Ondan dolayı ben eğer Sporting Lisbon maçına bir kadro çıkaracaksam Can, özellikle forvette Osimhen'in yokluğunda oynatacağım oyuncu elimde kim var? Şu an son transferimize Deniz Gül transferi yapılmıştı. Deniz Gül de biliyorsun Portekiz'i iyi bilen, Sporting Lisbon'u iyi bilen, onlara karşı nasıl oynaması gerektiğini oyuncu kendi iç aleminde iyi bilen bir durum olduğundan dolayı ben Deniz Gül'le başlardım açıkçası. Performansı da zaten geçen sezonda full oynadığından dolayı güzel de bir antrenman yapısı olduğundan dolayı ben Deniz Gül'le başlardım. Sol tarafta Leao'yla yine başlardım. Çünkü şöyle, evet hazır değil diye söylüyoruz ama Başakşehir müsabakasında gördük. Gerçekten müthiş işler başardı. Ben solda Leao'yla başlardım. Sağ tarafta ise Yunus Akgün'le başlardım. 10 numara pozisyonuna gelecek olursak Batragov'u yani ne olursa olsun ben oynatırım. Sonrasında Sara, Torreira, defans hattına Şalay, Sanchez, Abdülkerim ve Jakobs'la beraber Uğurcan, böyle bir 11 ile çıkardım. Ama Osimhen'in yokluğunda ben Deniz Gül'le başlardım Cihan.
1: Evet, ben de mesela kurallar çekildiğinde şey dedim, ben inşallah dedim başlangıcı Sporting Lisbon'la yapar Galatasaray. Bana kızdılar, o ne alaka falan diye. Çünkü adamların bir sürü oyuncusu gitti. Yulman'ı yolladılar, Diomande gitti, Trinçao gitti, Alisson gitti. Yani ana kadrodan en iyi 5 adamlarını sattılar. Yerine aldıkları oyuncular sisteme uyum sağlayana kadar illa bir zaman geçecektir. Dedim onlar uyum sağlayana kadar Galatasaray'da bu maçı kazanıp işi bitirir dedim. Ama yani kanatlarda Leroy Sané, Leao yerine Leroy Sané ve Yunus Akgün'e teslim edeceğini duyduk Okan Buruk'un. Sizin de söylediğiniz gibi Barış Alper Yılmaz'la başlayacak. Bu sanki bir tık böyle risk mi? Ne dersiniz?
0: Yani... Bence risk. Neden risk? Şöyle, Barış Alper Yılmaz orada evet gücü, temposu, rakip takımı biraz yıpratıyor Cihan ama son vuruş eksikliği olduğundan dolayı, pozisyon özellikle o bölgedeki pozisyon eksikliği olduğundan dolayı gol yollarında Galatasaray sıkıntı yaşayacaktır. Leroy Sané'nin de şöyle bir durum var Cihan. Ya gerçekten müthiş bir oyuncu. Manchester City zamanlı, Bayern Münih zamanlı, işte Almanya milli takımı, bunların hepsini göz önüne getirdiğimizde kadronuzda böyle bir oyuncu varken siz asla Leroy Sané'yi yedek bırakmazsınız. Ama Leroy Sané'yi ben canlı izledim Başakşehir maçında, vücut dili, futbol oynamak istemiyorum vücut dili var Cihan. Bu olduğundan dolayı Şampiyonlar Ligi ilk maç, iyi başlamanız gerekiyor. Ondan dolayı da hani puansız dönmek istemiyoruz deplasmandan Galatasaray taraftarı olarak. Ondan ötürü ben Leroy Sané'nin ikinci yarı oyuna dahil olmasını tercih ederdim naçizane. Biraz daha Leo'nun o işte birebirdeki etkin oyunu, işte sprinter özelliği ön plana olduğundan dolayı bence ilk yarıda işi bitirip sonrasında yine eski kadrosuna dönüp biraz daha böyle belki galip gelebilme durumu olabilir. İşte Barış Alper'in girmesi, Sané'nin girmesi, sonrasında yine takviyelerle beraber işte Eren Elmalı'nın girmesi, bunlarla beraber belki işte o ilk yarıdaki skor üstünlüğünü koruyabilme durumu olabilir düşüncesindeyim. Barış'la Sané bence Galatasaray için risk teşkil ediyor Sporting karşısında. Evet, dinleyicilerimiz ne düşünür onu bilemiyorum.
1: Atıyorlar onlar da mesajlarını, sağ olsunlar. Az sonra onları da sorarız, beraber konuşuruz. Size de sorarım, soruları da var çünkü dostlarımızın. Şimdi maça iki gün kaldı. Diğer tarafta Fenerbahçe-Roma mücadelesi var. Bana göre İsmail Hoca Lyon'la oynanılan maçtaki oyun stratejisiyle maça çıkacak. Yani topu rakibe ver. Gerçi buna İbrahim Yavuz çok kızıyor. Yani topu rakibe vermek ne? Yani bu tabiri de ortaya attılar diyor. Kimse topu rakibe vermez diyor ama genelde bu tarz işte hata yapmasını bekle vesaire. Hani Roma'nın da ben evet muazzam oynuyorlar ama Fenerbahçe'den Kadıköy'de Çobani'de bir tık çekineceğini düşünüyorum. Sonuçta Ederson, City oyuncusu Greenwood, Ake, Skriniar, Kante hani falan, bunlar da kötü oyuncular değil. Roma'da şu an baktığımızda kağıt üzerinde ilk 8'de bitirecek takım değil. İlk 24'de kalır yüksek ihtimal ama ilk 8'de işte Arsenal'lar, Bayern'ler, Real'ler, Barça'lar, Inter'ler, City'ler var. Hani playoff onlar için yeterli. Beraberlik sanki deplasmanda onlara da yarar gibi duruyor ama işte nasıl bir oyun anlayışıyla çıkacaklar? Berabere mi kalalım yoksa biz Fenerbahçe'yi bu Kadıköy'de yenelim anlayışıyla mı çıkarlar? Sizin de yorumunuzu merak ediyorum. Nedir?
0: Yani şöyle söyleyeyim, Fenerbahçe Beşiktaş derbisini bir sefer tamamıyla aklından çıkartması gerekiyor Cihan. Eğer hala oyuncuların, yönetimin veya teknik ekibin kafası Beşiktaş tarafına giderse, oradaki hataları düşünürlerse büyük ihtimalle Roma karşısında da müthiş hatalara sebebiyet verecektir bu. Geçmiş geçmişte kalmış, biz bundan sonrasına bakacağız büyük ihtimalle. Yani Şampiyonlar Ligi'nde olsun veya ligde olsun her zaman için biz şunu istiyoruz. Yani bir antrenör gözüyle biz şuna bakıyoruz. Hafta hafta ilerlemek istiyoruz veya maç maç ilerlemek istiyoruz yani. Ya biz burada özellikle bugün eğer Roma ile oynuyorsak bizim tamamıyla bütün teknik analiz çalışmalarımızın hepsi Roma maçı üzerine olması gerekiyor. İşte Beşiktaş'ta yaşadığımız o hataların, olguların tamamını bir kenara bırakmamız gerekiyor. Roma İtalya'da biliyorsun özellikle sezona çok iyi başladı. Şu an yani diğer takımlara nazaran gerçekten tempolu oynuyorlar. Yani senin deyiminle de ben de katılıyorum. Büyük ihtimalle şunu düşünecektir. Eğer bir kontratak yakalayabiliyorsak, Fenerbahçe'nin kötü oyunu olursa galip gelmek için farklı senaryo izleyelim diyecektir Roma. Ama benim tahminim büyük ihtimalle deplasmanda oynuyoruz. Fenerbahçe iyi oyunculara sahip. Onlar da 18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'ne gelmişler. Bir açlık durumu olduğundan dolayı mutlaka galip gelecekler düşüncesiyle maçı beraber bitirelim. Bizim için bir puan burada iyidir düşüncesi olacaktır Roma tarafında.
1: Şu yüzden, Fenerbahçe, sordum, sözünüzü kesiyorum. Çünkü Roma işte Bratislava ile oynayacak, AYK ile falan oynayacak. Şimdi bu deplasmanda o yüzden yani belki bir puan yeter deyip oynayabilirler ama İsmail Hoca yüksek tempo yapalım, önde basalım, İşte Roma'ya deplasmanda olduklarını istedelim falan derse sanki böyle Beşiktaş maçındaki gibi devasa boşlukları
0: yaşayabilir.
1: Bunları görmezden gelirse Roma burada bayağı bir üzebilir. Bence de biraz böyle temkinli oynaması lazım.
0: Tabii yani şimdi burada baktığımızda Roma'da da harika ayaklar var. Yani şimdi ön tarafta Malin oynuyor, Dybala'sı hakeza, Kone var orta sahada çok etkili. Can yani burada özellikle biz şunu istiyoruz. Yani Şampiyonlar Ligi maçları artık bambaşka olması gerekiyor. Yani tamam, ligde oynadığımız oyunlarda biraz daha baskılı oynuyoruz. İşte geniş alan oynuyoruz, rahat oynuyoruz. Bu oyunu Şampiyonlar Ligi'ne siz yansıtamazsınız. Eğer Şampiyonlar Ligi'ne bu oyunu yansıtırsanız rakibinizden fark yersiniz. Ne yazık ki böyle. Ki geçmiş dönemlerde de bunları görmüş olduk. Yani bizim işte Galatasaray olsun, Beşiktaş olsun, Fenerbahçe olsun. Bu tür Türk takımlarımız biraz daha böyle hani Şampiyonlar Ligi'nde temkinli oynamadıklarında veya işte hani biz ne olursa olsun atarız rahat oyunlarına girdiğinde otomatikman zaten biz görüyoruz rakip takımlar bize fark atıyor. Biz de bunu istemiyoruz. Biraz daha temkinli, doğru yerde, doğru zamanda, doğru pas grafiğiyle beraber ön tarafta zaten gol yollarına ulaşmaya çalışacaksınız. Şimdi Vedat Muriç gibi bir pivot santraforunuz var. Ona yine katkı sağlayan Greenwood var. İşte eğer Oğuz'u oynatırsa, Oğuz'un da gerçekten Lyon maçında gördük, müthiş performans sergiledi, sağladı. Oynarsa gerçekten harika etki edecek ve Vedat Muriç'e gol yollarına güzel katkı sağlayacak. Ben Fenerbahçe'nin Roma karşısında farklı bir oyun kurgusuyla ön plana çıkacağını düşünüyorum. İbrahim Hocam'ın o konuya kızdığı gibi ben de topu vermeyeceğini düşünüyorum. Öyle bir şey olmaz asla. Ne olursa olsun topun kontrolü de, rakibin kontrolü de, maçın kontrolü de sizde olması gerekiyor. Eğer siz bu üç olguyu ön plana çıkartırsanız mutlaka Roma'yı da yenersiniz. Chelsea'yi de yenersiniz veya diğer rakipler gelirse onları da yenersiniz. Yani baktığımız zaman şey, Atletico Madrid var, Liverpool var, Aston Villa var. Bu rakipleri de kolaylıkça ekarte edebilirsiniz ve yenebilirsiniz durumu var. Ama siz Beşiktaş maçındaki gibi, dediğiniz gibi biraz daha ya işte biz Şampiyonlar Ligi'ndeyiz, 18 yıllardan sonra geldik, mutlaka galip gelmemiz lazım, haydi hep beraber baskıya doğru gidelim derseniz geri tarafta açık verirsiniz. Açığı da 3 topla gole gelirler. Beşiktaş nasıl 4 topla gole geldiyse Roma 2 topla 3 topla gole gelir ve rahatlıkla gol yollarında etkili olur diye söyleyeyim Fenerbahçe Roma karşılaşmasıyla alakalı Cihan.
1: Evet, gelen mesajlar da var. WhatsApp'tan dinleyenlerimiz yazmışlar. Bence diyor hocamızın dediği gibi Leao sağda, Yunus ortada, Batrakov ileride, Denizgül'le başlarım. İkinci yarı maçın gidişatına göre sana ve Barış'a oyunu atardım. İster istemez rakipte yorgunluk belirtisi gösterecek. Bunu lehimize çevirebiliriz demiş.
0: Kesinlikle. Kesinlikle katılıyorum. Zaten futbol dili bir. Dinleyicimize ben de katılıyorum.
1: Fenerbahçe Beşiktaş'a karşı oynadığı oyunu Roma'ya karşı oynarsa Fenerbahçe'nin işi çok zor diye bir mesaj
0: çok,
1: var.
0: Çok çok zor. Çok çok zor.
1: Sané'nin performansının sorumlusunun Şalay olduğunu düşünüyorum diyor Şafak. Şalay'nin

0: Roma'ya karşı oynarsa Fenerbahçe'nin işi çok zor diye bir mesaj
1: çok,
0: var.
1: Çok çok zor. Çok çok zor.
0: Sané'nin performansının sorumlusunun Şalay olduğunu düşünüyorum diyor Şafak. Şalay'ın boş bıraktığı alanda, yani orta saha çizgisinin gerisinde Sané'nin topla buluşmasını izliyoruz. Bu adam diğer takımlarda hep ileride topla buluşup gerekeni yapıyordu. Çok fazla geriye geliyor demek istemiş. Okan Hoca'nın oyun metodunda Şalay gerçek bir bek olsaydı Sané'den maksimum verim alırdık demiş. Şalay'ı eleştirmiş. İlginç.
1: Kısmen katılıyorum. Yani kısmen katılıyorum. Ben dinleyicimize yani burada şöyle söyleyeceğim. Şalay'ın geride bırakmış olduğu boşluklar ve doğru pozisyon alamamasına, Sané'nin geriye gelmesine evet katılıyorum. Kesinlikle doğru ama burada kaçırdığımız nokta şu. Sané'nin vücut dili şu an futbol oynamak istemiyorum durumunda. Yani top geldiğinde bile o topu olumlu bir şekilde kullanamıyor Cihan. Bizim burada işte dinleyicimde kaçırdığı nokta burası oluyor aslında. Yani Sané gelen topları olumlu yönde kullanamıyor. Bizim sıkıntımız bu. Şampiyonlar Ligi maçında ne yapar onu bilemiyoruz. Ama dediğim gibi ligde hakikaten yani ben topu oynamak istemiyorum vücut dili var Sané tarafında.
0: Evet tabii Şalay'ı da biraz hak vermek lazım. Galatasaray'a sol açık olarak geldi bu çocuk. Sağ bek olarak devam ediyor. Hani geçen sene iyi oynamış olması, bir asker olması Galatasaray'ın da güvenilir bir sağ bekinin olduğu anlamına gelmiyor bana göre. Şöyle bir soru var. Okan Hoca Deniz'in takımın seviyesinde olmadığını söyledi. Ama Deniz gelmeden önce Porto'da oynuyordu. Porto'da bir Şampiyonlar Ligi takımı. Buna katılır mısınız demiş. Ali Yağızan mesajını atmış. Deniz ve Leao tam olarak takımın seviyesinde değil şu an için demişti.
1: Yani şöyle söyleyelim. Evet seviyesinde değil dedi.
0: Ama sürekli sürekli de 11'de oynamıyordu Porto'da ya. Onu da düzeltelim, dinleyenimize söyleyelim. Buyurun hocam.
1: Evet şöyle söyleyeceğim. Bugün işte Deniz ve Leao takımın seviyesinde değil dedi ama maç 2-2'ye geldiğinde Deniz'den medet umdu baktığımız zaman ileri hatta. Orada hani Deniz'i ya ben işte neyse maçı zaten tolere ettik de ben Deniz'i alayım oynatayım düşüncesinde değildi. Deniz'i oyuna alayım da orada son vuruşuyla beraber bitiriciliğiyle beraber bize galibiyeti getirir düşüncesiyle Deniz'i aldı burada baktığımız zaman. Evet Porto'da oynamıyordu ama şöyle bir durum var. Klasik bir forvet bu aslında Cihan. Bizim kaçırdığımız nokta burası. Yani ben bu maçta devşirme bir forvet mi oynatırım yoksa klasik forveti mi oynatırım? Klasik forveti oynatırım. Eğer ben bunu transfer ettiysem bu da forvetse ben o forvet oyuncusunu orada oynatırım. Ama biz burada ne kadar bu yorumu yapıyorsak yapalım mutlaka göreceğiz. Okan Buruk, Barış Alper Yılmaz'la forvette başlayacaktır. Seviyede olmayabilir ama bu klasik forvet olduğundan dolayı gol yollarında bir klasik forvetle beraber bitiriciliği iyi olduğundan dolayı ben yine diyorum Deniz Gül'le Sporting karşısına çıkardım.
0: Evet hocam, şunu da sorayım son olarak. Şimdi İsmail Hoca derbiyi kaybettikten sonra Serdar abi zaten herhalde son İsmail Kartal bükücü, sürekli İsmail Hoca'ya yükleniyor. Gerçi takımın başında bir hoca varken bunu konuşmak da çok absürt bir şey ama İsmail Kartal'ın işte istifa etmesi gerektiğini falan söylediler. Şimdi dinleyenimiz de soru sormuş, o yüzden ben de ona istinaden söylüyorum. Konuğunuza sorar mısınız diye. Conte boşta, böyle bir şey olabilir mi diye bir soru var Tayyip'ten. Sizce çok mu erken? Hocaya haksızlık mı ediyoruz vesaire, bunları da alabilirim.
1: Yani şöyle söyleyeyim. Biz genel hatlara baktığımızda takımlarda gelen antrenörlere ne yazık ki sabredemiyoruz. Veya gelen futbolculara sabredemiyoruz. Bizim böyle bir hızlı tüketme durumumuz söz konusu ne yazık ki. Yani bence İsmail Hoca iyi niyetli. İsmail Hoca bir şeyleri başarmak isteyen, Fenerbahçe'nin başarısı için elinden gelenin fazlasını veren bir hocamız. Burada hocanın istifa etmesi veya hocanın gönderilmesi hoca için bir haksızlık olur aslında baktığımızda. Yani kendisi de zaten Fenerbahçe'yi her zaman dile getirdiği, Fenerbahçe'yi sevdiğini, Fenerbahçe için başarılı olmak istediğini, Fenerbahçe için bir şeyler yapmak istediğini dile getiren bir hocamız. Yani buraya baktığımızda yani İsmail Hoca'nın istifa etmesi veya gönderilmesi bence hoca için haksızlık olur diye düşünüyorum ama Diğer tarafta futbol diliyle konuşacak olursak da şu an için İsmail Hoca için tehlike çanları ne yazık ki çalıyor diye söyleyebilirim. Yani şu an için Fenerbahçe taraftarı ilk geldiği günden bu yana İsmail Hoca'ya bir türlü ısınamadı maalesef Cihan.
0: Hemen buradan bir de Galatasaray'a bağlayayım. İlka eleştirisi var. Bu adama ne oldu? Nerede eleştirileri var? Çok da haksız bir eleştiri değil. Yıllık değil, işte simbol.

0: Singo ile beraber 2 yıllık neredeyse 11-12 milyon euro maaş alıyorlar. Hani Singo'nun sakatlığı bir şekilde geçmek bilmiyor. İlk ayda 2-3 hafta oynadı ve onun ardından daha ilk ayı göremedik. Takıma monte etmeyi düşünmüyor herhalde Okan Buruk. Öyle bir düşüncesi yok gibi, göremiyoruz.
1: Yani şu an Torreira'nın performansı, Gabriel Saran performansı, Batragov geldi. Batragov beklediğimizin üstünde bir oyunla ortaya çıktı. Aynı zamanda Lemina sakatlık yaşadı. Evet, ama Lemina sakatlık yaşamadan önceki performansı. Şimdi bu oyuncular ön planda olduğundan dolayı ilk aya biraz daha iş düşmedi. Yani ilk ayı kadroya alma düşüncesi gelmedi Okan Hoca'ya. Büyük ihtimalle ilk ayı işte Ziraat Türkiye Kupası'nda belki oynadı düşüncesi olabilir. Ama baktığımız zaman eğer böyle bir düşünceye gireceksek de neden bu kadar maaş veriyoruz veya biz bu oyuncu niye transfer ettik düşüncesi içerisinde oluyor taraftar. Haklı olarak ben ilk ayın uzun soluklu ilerleyen dönemlerde de kadro şansı bulabileceğini düşünmüyorum açıkçası Cihan.
0: Evet, son olarak şunu da sorayım, biraz futbolun dışına çıkayım. Sosyal medyada Instagram kullananlar görmüştür, bu 80'ler akımı başladı hocam, siz de yaptınız mı? Instagram'a bir giriyorum, herkes Higuita gibi olmuş. Bunu yazacaktım, ikisi unuttum. Biliyorsunuz o topukla çıkaran meşhur kaleci. Herkesi böyle 80'lere çevirmişler. Yani bu 80'ler akımını yaptınız mı, bir sorayım size dedim. Çok popüler.
1: Ben 80'ler akımına katılmadım Cihan, yapmadım ama evet kötü Instagram'da... Sosyal medyada özellikle görüyorum, yani hikayelerimin tamamı 80'ler akımı. Evet. Hatta şöyle, bazı kişiler 80'leri aşıp 1950'ler ve taş devrini yapmıştı. Onu bile gördüm ben. Ona gerçekten güldüm, yani komiğime gitti. Bizde ne yazık ki öyle bir durum var ya. Yani gerçekten bir akım olunca bayağı bir şey yapıyoruz, evriliyoruz o tarafa. Yani baktığımız zaman görüntü, görsel hoş oluyor. Hala biz demek ki ülke olarak eski dönemleri arıyoruz, eski dönemleri anımsıyoruz, daha doğrusu öyle söyleyeyim. Güzel olmuş ya, bence paylaşanlar için de hoş bir anı oldu diye söyleyeyim.
0: Peki Uğur Dalkıran hocam, sağ olun, ağzınıza sağlık.
1: Dinleyenlere çok teşekkür ediyorum. Can şöyle, biz de ilerleyen dönemlerde inşallah nasip olursa herkes de olduğu gibi biz de dijitale girmiş olduk. Fanatics Futbol olarak YouTube kanalımızı kurduk. Duyurularını yapacağız. Instagram'ımızda George Uğur Dalkıran'dı. Onu bir isim değişikliğiyle beraber Fanatics Futbol olarak isim değişikliğine gittik. Güzel bir kadro yapılanmasıyla beraber inşallah dinleyicilerimize, izleyicilerimize futbolla alakalı güzel bilgiler aktarıyor olacağız.
0: Bence de çok daha iyi olmuş. Daha akılda kalıcı, daha pratik, insanların daha kolay ulaşılabilir bir kullanıcı adı olmuş hocam. Sağ olun. Görüşürüz.
1: Çok
0: ağzınıza
1: teşekkür
0: sağlık.
1: Ediyorum. Görüşmek üzere. Saygılar dinleyenlere. Galatasaray'da, Fenerbahçe'ye de başarılar diliyorum Şampiyonlar Ligi müsabakalarında.
0: Başarılar dileyelim. Hocamıza da veda edelim. Teşekkür edelim kendisine. Bu 80'ler akımına ben bayağı bir takıldım. Ya bir şekilde bizi oyalıyorlar gerçekten yani. Herkesi bir merak peşinde sürüklüyorlar. Fena değil yani. Güzel oluyor. Ben yapmadım ama hani yapanlara da çok fazla bir şey demiyorum. İnsanlar falan böyle eskiye gidiyor vesaire. Herkes aynı yapmış ya. Higuita mı bunlar falan dedim böyle. Değişik bir şekilde ama keyifli en azından. Hani 80'lerde olmayanlar bile oraya falan gidiyor. Yani şey olabilir, yani 80'lerde yoktum ama ne güzel işte, o zaman daha renkliymiş dünya. Herkese böyle pembe ceket, mavi ceket falan giydiriyorlar. Şimdi her şey biraz daha renklerini kaybetmiş gibi gözüküyor. Artık işte evler falan gri yapılıyor. Daha böyle kapalı tonlar falan tercih ediliyor. O zaman insanlar bir tık daha renkliymiş. Onun da keyfi yeri ayrı. Ben de bir hocama sorayım dedim. Çok fazla katılan görünce... Serdar Bey Fenerbahçe düşmanıdır demiş. Kaostan beslenir diyor. Hoca değişikliği ligin ortasında intihardır. Başta İsmail Hoca getirilerek hata yapıldı zaten. İstanbul'dan Tarık mesajını göndermiş. Bence de yani bu işi baştan yapacaksın. Sezonun ortası bile değil ki, daha sezonun başı. Senin de söylediğin gibi yani bu teknik direktör istikrarı ve ara dönem hamleleri konusunda bence... futbolun değişmez doğruları mı derler, ne derler, onunla örtüşüyor gibi. Bence de biraz böyle hocayı çok sıkıştırıyorlar ya, rahat bırakmıyorlar. Bu kadar baskının olduğu yerde başarının gelmesi de çok mümkün değil. Yani sürekli bir baskı, sürekli bir baskı. Evet, kollayanlar, koruyanlar, sahip çıkmaya çalışanlar da var ama işi zor. Allah yardımcısı olsun. Barış ayaksızıyla oynarsak bize geçmiş olsun diyor. Ya ben şöyle düşünüyorum hocayı, yüksek ihtimal Barış'la ön alanda stoperleri bir tık yoracak. Hani deplasmanda oynuyor, biliyorsunuz Barış'ın biraz daha fiziği var. Evet, son vuruşları falan evlere şenlik, ama orada bence biraz stoperleri yorup maçın gidişatına göre orada Deniz Gül'ü deneyebilir. Yine keza Yunus'la da veya işte Sané'yle de kanatlarda devam edecek. Bir dostumuz şey yazmış mesela, Cihan unutmayın Portekizliler kendi takımlarına karşı maçı satar, Leao'ya çok güvenmeyin demiş. Yok artık, daha neler, ben öyle bir düşünceye girmedim. Daha sonra Leao ile oynayacağını düşünüyorum. Bence kötü değil ama ilk yarı herhalde biraz daha böyle gol yememe üzerine bir oyun anlayışıyla çıkacak gibi gözüküyor. Cihan senin ne işin var 80'lerle falan demiş. Ya sosyal medyaya girdiğimde giremiyorum. O yüzden dedim ya bu 80'ler akımı falan şey diye. Bende böyle absürtlük var. Nedense insanların çok yaptığı şeyi yapasım gelmiyor. Hani şey gibi değil bu. Ya Cihan herkesten farklı mı hissediyorsun kendini falan diye. Şimdi güleceksiniz bana. Fight Club filmi var ya. Ben onu daha 2 yıl önce izledim arkadaşlar. Öyle diyor, yok daha neler falan diyenler de olabilir. Ama daha 2 yıl önce izledim. Çünkü herkes övüp duruyordu falan. Düşünün yani, böyle kült bir film olmuş artık. Daha 2 yıl önce izledim. Böyle herkesin yaptığı şeyi yapınca kendimi kötü hissediyorum. O yüzden bir hocama da sorayım dedim ya. Evet, 60-80'ler rakamından bir fotoğraf. Güzel olmuş yani. Güzel olmuş. Sen Alişan'a benzemişsin. Yanındaki de yenge herhalde. Sibelcan'ın gençliğine benzemiş. Abi mesela sadece hoca olsa bu takıma, Jorge Jesus da gelip başarısız olurdu. Mourinho da geldi kovuldu. İsimlerle olacak iş değil diyor. Hoca seçerken işine karışacağım. Karışacağım hoca istiyorum diyen başkan, başarılı olursa benim müdahalelerimle oldu diyecek. Başarısızlık da başkana yazılmalı o zaman demiş. Ya evet, ya baktığında başkan mesela bir teknik direktörden ne kadar daha futboldan anlayabilir ki? Mesela Arap İsmail deniliyor futbolculuk döneminde. Sonuçta bu adam futbol oynamış, bilmem kaç bin tane antrenmana çıkmıştır. Evet, Fenerbahçe'ye dördüncü kez gidip geldi. Yani sonuçta antrenman metotlarını, yanındakileri falan biliyordur. Yani başkan hayatında kaç kere topa vurmuştur, kaç kere sahanın içine inmiştir. Ha, iniyor Aziz Yıldırım da başka bir şey için, yani oyuncuları azarlamak için iniyor. Ben çok doğru bulmuyorum başkanların hocalara müdahalelerini. Zaten Aykut Kocaman da bu sebeple olmadı. Yani bu futbolda akvaryumun suyu bulanıkken böyle dışarıdan ne kadar da süslü balık getirirsen getir, o su o balığı maalesef yaşatamıyor. Jesus da geldi dediğin gibi. Mourinho da geldi. İkisi de kariyerli, ağırlıkları olan adamlar. Ama onlar da bence hem sistemin hem de zihniyetin kurbanı oldular. O tam işte söylediğin yerde iş biraz böyle düğümleniyor. Bir kulüp aklı lazım. Bir orada profesyonel yapı lazım. Ortak bir akılla yönetmek lazım. Zaten fatura bir şekilde başkalarına kesiliyor. O fatura kesme kısmı da tam burada devreye giriyor. Hani kulübün başkanı hop tamam diyor, ben vizyonluyum, şu vizyonu bir çizeyim. Hani sportif direktörümü de getireyim, teknik direktörümü de getireyim. Ama işler kötü giderse ben hemen suçu onlara atarım. İşler gider iyi giderse de hemen başarıyı ben üstlenirim şeklinde. Ama o işte her şeye müdahale edip sorumluluğu hocaya bırakmadıktan sonra işler biraz sıkıntıya gidiyor. O koltukta oturmanın bir bedeli varsa, o başarısızlık tablosunun altına da ilk imza atması gereken kişi o insandır diye düşünüyorum, müdahale çoksa. Leo Sporting'den dayak yiyerek kaçtı, intikam için oynar demiş. Mesela bu da işin başka bir boyutu. Ya Leo bence ya bizdeki kadar hırsları var mıdır? Öyle intikam falan düşünürler midir bilmiyorum ama hırs, intikam için mi oynar onu da bilmiyorum ama ekstra motive olacağı kesin. Evet, sancılı bir dönemden geçti, biraz böyle travmatik bir şekilde ayrıldı. Yani intikam mı, kendini kanıtlama mı, yani kendini de kanıtladı gerçi Milan'da, adam daha ne kadar kanıtlayacak kendisini, ama oynar ya, ben beğeniyorum, çok süratli. Zaten bir tane top attı gördünüz, hani önüne hemen kanattan neredeyse 3 saniye içinde orta sahadan rakip ceza alanının İçine doğru geldi neredeyse, yani o kadar hızlı bir adam. Avrupa'da bir takımın as forveti sakat olsun, elinde 18-19 yaşında yedek varsa sahaya sürer. Zaten yıllarda yıldızlar da böyle doğar. Ama Okan hocam hep garantici olmuştur. Yanlışlıkla birini parlatırım diyor, ödü kopuyor, asla risk almıyor demiş. Vallahi bu maçta da risk alamazsın ki ya. Kime adayı mı atacaksın şimdi? Yani Okan hocaya da bir yerde hak veriyorum. Ha, Deniz'e atardım ama ben. Deniz'le oynardım. Sonuçta bu çocuk santrafor. Mevkisi orası. Pozisyon almasını biliyor. Yıllardır aynı mevkide oynuyor. Şimdi Barış santraforda pozisyon almasını bilmiyor. Tırnak içinde sadece koşuyor. Ön olan baskısı yapıyor. İşte Morata yıllardır

Yıllardır adam pozisyon olarak gol attı ya. Hani Morata'nın ben hiç öyle bir ön alanda koştuğunu falan görmedim. Hep iyi pozisyon alırdı. Top ayağına geldiğinde golünü atardı. Bazı santraforlar öyledir. He. Benzema yok, Benzema başka canım. Benzema'nın ceza sahası dışından falan, frikikten falan değişik. Orta alana gelip hani takımı paslarla falan ön alana gittiği durumlar da var. Ama bazı santraforlar böyle. Mesela İbrahimovic de öyleydi. O da hiç öne gelmezdi. Hep böyle penaltı noktasının orada dururdu. Onun da böyle ilginç. Tam böyle vesikalık, çektirmelik fotoğraflar derseniz ya, öyle golleri vardı. Bence Deniz Gül de öyle bir santrafor. Topu ayağına getireceksin. Merhaba Yunus Bey. Selam olsun. İsmail Kartal gidip geliyor. Rakipler Fenerbahçe'ye. Tamam peki. Fenerbahçe tek tek oyuncu ve hoca alamıyor. Birliktelik oluşturamıyor. Komple takım almaları lazım. Kadroyu komple boşalt. Villarreal ya da Atletico Bilbao gibi takımlardan 14 topçu ve hocasını al. Bence bu denenmelidir demiş. Ha. Parça parça diyorsun. Villarreal'den 2 tane, Bilbao'dan 2 tane. Ya o da zor. Sonuçta aldıkları oyuncular da hepsi farklı takımlardan geliyor. Yani gidip de Arabistan'dan, efendime söyleyeyim Çin'den falan almıyorlar ki oyuncuları. Yani Fenerbahçe'nin aldığı oyunculara baksana. Ake'yi aldın, Greenwood'u aldın. Tamam hani şey Kante Arabistan'dan geldi ama işte Ederson'u aldın. Yani onlar da senin söylediğin takımlardan, daha üst seviye takımlardan transfer ettiler. İşte City'den, Manchester'dan, hani İtalya'dan falan iyi isimler transfer edildi. Baktığında yine keza Galatasaray da aynı şekilde. Bir Batrakov'u sayabilirsin. Hani Rusya liginden geldi. Hani baktığında işte Lao İtalya'dan geldi. O Gocuk'u ne kadar eleştirsen de yine bir majör ligden geldi. Yine keza Bişu, son alınan stoper. O da İtalya'dan geldi, Leipzig'ten geldi. Yani hepsi aslında ortalama takımlardan geliyorlar. Aston Villa çok kötü. Bugün kaybederler demiş. Yani çok kötü değil ama çok da iyi de değiller, öyle söyleyeyim. Yani çok kötü deyince biraz böyle abartmış oluyorsun. Ama Premier Lig'i kötü başladılar. Brighton'dan 4 tane yediler. Sonra bir Arsenal mağlubiyeti vardı. Kaç tane yediler? 1-2 tane falan yediler. Hull City'ye karşı da kazanamadılar son hafta. Yani toparlanırlar ya. Avrupa'da başka oynuyor Aston Villa. Yani çok kötü mü? Ortalama. Sporting çok hızlı ve Abdülkerim çok yavaş. Bu noktada Okan Hoca'ya yeni transfer. Bir şuyla başlar mı demiş. Zannetmiyorum. Öyle kolay kolay alışkanlıklarından vazgeçmiyor Okan Buruk. Ben yine Abdülkerim'le başlayacağına inanıyorum. Hemen böyle bir kesik atmaz. Ligde dener ama. Lig maçında deneyecektir. Ben bir şuyu daha çok böyle işte Eylül sonunda milli takım arası olacak ya. Ondan sonra yavaş yavaş böyle takıma adapte edeceğini düşünüyorum. Hani normalde bu çocuk sadece hani stoper de oynamadı, sol bekte falan da oynadı, zaman zaman oynadı. Bir adaptasyon süreci var. Mesela Gökereş falan filan, onlar sıkıntı yaratabilir diye düşünüyorlar. Gerçi gitti mi Gökereş? Dur bakayım spor. Değil mi? Çoktan gitti oradan. Transfer ettiler onu ya. Kaptılar ya, Arsenal kaptı, doğru, 65'e kaptı onu. Aklımda o kalmış bir ara. Bu sene de 5 tane oyuncuyu falan yollayınca dedim o geçen sene gitmişti. İsmail Hoca gönderilmeden farkı 10 puana çıkarsaydık iyi olurdu demiş. Ha, Galatasaraylı dinleyenimiz yazmış bunu. Fenerbahçe dünyanın en büyük kulübünü satın alsa, tüm oyuncularını ve hocalarını getirse Türkiye'de yine şampiyon olamaz demiş. Ha, düzenden şikayetçi olmuş dinleyenimiz. Merhabalar, İstanbul'dan Serdar ben diyor. Galatasaray'ı bu kadar överken Fenerbahçe'yi bu kadar eleştirmeniz çok haksızlık değil mi demiş. Fenerbahçe nasıl top oynayabileceğini herkese gösterdi. Ben Şampiyonlar Ligi'ne yansıyacağını hiç düşünmüyorum Beşiktaş maçının demiş. İsmail Kartal'a ben Lyon maçındaki oyunu oynayacağını düşünüyorum ve çok güveniyorum demiş. Yok ya, eleştirmedik Fenerbahçe'yi. Sadece Beşiktaş maçındaki kötü oyunundan bahsettik. Yani senin de gördüğün şey işte. Aynı şeyi söylemişsin. Hatta ben şey dedim az önce, işte Roma da bence bir tık çekinir dedim. Sonuçta Roma'nın oynayacağı takımlarda Bratislava falan, buradan bir puan almak Roma için de bence kafidir. Yeterlidir. O yüzden birazcık daha böyle temkinli oynayacaklardır diye düşünüyorum. Abi yabancılık çekmeyelim diye UEFA maçımızı Perşembe gününe vermişti.
çok iyiymiş ya. Ben bunu hiç düşünmedim. Gerçekten kim yazmış? Bahtiyar. Allah, muazzam. Bir Fenerbahçe. Ben böyle kendisiyle yani eğlenen insanlara bayılıyorum. Yabancılık çekmeyelim diyor. Vallahi doğru söylüyorsun. Fenerbahçe niye perşembe günü oynuyor? Gerçi ilk maçlarda perşembeye denk gelebiliyor. Yani sürekli diyor UEFA'ya falan gidiyoruz. UEFA maçları da perşembe oluyor diyor. UEFA konferans falan. Muazzam. Teşekkür ediyorum. Ronaldinho sahalara geri döndü mü demiş. Yok canım, Ronaldinho bir takım satın aldı. O takımda işte zaman zaman kendine lisans çıkarttı. Orada takılıyor işte. Şöyle devam edeyim hızlıca. Ben Leipzig'i İtalya takım mı dedim. Oo, özür diliyorum. Özür diliyorum, pardon. İspanyol olduğunu unuttum falan. Tamam, özür dilerim. Yanlışlık olmuş arkadaşlar. Ne yapayım? Zaman zaman dil sürçmeleri olabiliyor. Bundesliga ekibine olabilir. O ara mesaj falan okuyorumdur. Gitmiştir. Farklı bir konu ama merak ettiğim bir şey var. Nereden baksanız yaklaşık 15 yıl önce Türkiye Futbol Federasyonu forma yönetmeliği oluşturmuştu. O tarihten itibaren futbolcuların isimleri numaranın altında, yani bel bölgesinde yazıyor. Bu dünyada çok az ligde varken bizde neden futbolcuların isimleri numaraların altında yazıyoruz? İstediğimiz yere güzel fontlar uygulayabiliriz demiş. Tasarlayın, gerçekten çok kötü duruyor imajımız açısından demiş. Ya bu sezon bu Arial font kullanılıyordu. Bu sezon federasyon bunu serbest bıraktı. Hani çok eleştiriliyordu biliyorum. Ben çok takılmıyorum bunlara da, evet yani görüntü açısından daha farklı fontlar kullanabilirdi. Kulüpleri serbest bıraktı. İsteyen istediği kulübü fontu kullanabilir dedi. Bu işte oyuncu isimlerinin numaranın altında yer alması kuralı falan. Farklı, yıllardır uygulanıyor bizde de öyle. Sen ne istiyorsun, formanın üstüne mi yazsınlar? Üst tarafa falan mı yazsınlar? Ya şu an için federasyondan bir bununla ilgili bağlayıcı bir açıklama bulunmuyor. Serbest bıraktı diye biliyorum. Eskiden zorunluydu ama şu an serbest bıraktı. Ne olursa olsun Yunus maça ilk 11 başlamalı. Sezona müthiş başladı demiş. Forma adaleti şart diyor. Abi kapıyı açsana, Rashford geldi demiş. Ahmet Konanç'a bir salvo yapmış. Konanç gitti arkadaşlar. Fenerbahçe taraftarıyım. İsmail Kartal ve bazı teknik direktörlerimiz Türkiye'deki maalesef Dünya Kupası'nı izlememişler. Ne diyor ya? Şu yan top, yan top sevdası nereden çıktı? Geriye yana, geriye yana. Kaleye gidemedikten sonra hiçbir şey yapamazsınız diyor. Dünya Kupası'ndaki Türk milli takımı neden başarısız oldu? Sürekli yana, geriye oynadığı için başarısız oldu demiş. Böyle bir eleştiride bulunmuş. Biz çok geriye yana da oynamıyorduk aslında ya, milli takım olarak. Çok şanssızdık, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Aslında kötü de top oynamadık. Ama işte heyecan mı, artık işte Montelli Hoca'nın tercihleri mi, hepsini de böyle için içine katabiliriz. Yani yakaladığımız çok pozisyon da oldu. Onlar belki maçlar 0-0 eşitlikle devam ederken gole evriltebilseydik, çevirebilseydik, daha farklı bir Dünya Kupası izlerdik. İşte herkesin sonra söylediğine geldi. İşte santrforunuz olmazsa böyle olur'a geldi. Gol pozisyonu da buluyorduk. Sorun olmuyordu ama sonlandıramıyorduk. Bitiriciliğimiz yoktu. Belki bu eleştirenlerin de bir tık haklılığı ortaya çıkmış oldu. Abdülkerim'in geçen seneki City ve bu seneki Başakşehir performansları Galatasaraylıları korkutmuyor mu demiş. Vallahi City performansı çok korkutmuyor da Başakşehir performansı bir tık korkutuyor. Çünkü orada hani Abdülkerim yerine kim olsaydı da Haaland'ı çok fazla tutamazdı. Çok acayip bir adam, delici bir üstünlüğü var. Bir anda topun nereye gideceğini zihninde canlandırıp oraya doğru koşusunu atabiliyor. Çok başka bir santrafor. Şimdi saçları falan da kestirdi, imaj değişikliği de yaptı. Bakalım nasıl olacak. İki takımımız da tarihi fark yer. Osimhen'siz Galatasaray diyor. Genduzi'siz Fenerbahçe. Yok be, hiç öyle ben öyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Bak, Galatasaray Sporting'den puan çıkaracak. Bunu bir Galatasaraylı olarak söylemiyorum ben sana. Yani içimden böyle bir hisle falan da söylemiyorum. Uydurduğum bir şey de değil. Çünkü çok fazla oyuncusunu yolladı Sporting ve bu oyuncuların hepsini yerine başka oyuncular aldı. Bunların falan takıma adaptasyon problemleri olacak.
Yine keza Roma'nın da ben evet ligde falan iyi gitse bile sonuçta Kadıköy'e gelecekler. Öyle düşünmüyorum. İnşallah öyle olmaz yani. Amin. ne demiş? Bizim Singo Galatasaray Devlet Hastanesi'nden kendisine oda ayırtmış. Doğru mu diyor? Vallahi Singo nerede? Hiçbir fikrim yok arkadaşlar ya. Bu çocuk sürekli bir sakatlık yaşıyor. Antrenmanda bile sakatlanıyor. Şimdi işte Lemina da sakatlandı. Hani Singo maçın kadrosunda yokken bile sakatlanabiliyor. İlginç bir oyuncu. Hani İstanbul'un tadını çıkarıyor herhalde. 3 maç oynadı değil mi? Kaç? Yani düzgün 3 maç. Yani oynamıştır da yani elle tutulabilir. Singo performansı gösterdiği dediğimiz 3 maç oynamıştır. Ve 3 maça Galatasaray 30 milyon euro verdi. Hep böyle yapıyorsun Monaco kardeşi. Bak sen benim biraz canımı sıkıyorsun. Yani her futbolcu transferi tutacak diye bir durum yok ama evet bu sezonu hala bana göre iyi geçirme şansı var. Ama şimdi yani bu sezonu iyi geçirse bile Singo'yu satarken mesela satın alacak takımın bakış açısını bence olumsuz etkileyecektir. Yani bakıyorsun Galatasaray burada sakatlık durumunu iyi planlayarak daha böyle düzgün bir şekilde daha Singo'yu sakatlamadan oynatabileceği bir oyun anlayışıyla sahaya sürmesi gerekiyor. Yani sağlam olsa bile bence bir tık gönderilmesi gerekiyordu ya. Galatasaray'ın o kontenjana ihtiyacı vardı. Neden gönderilmedi ya da gönderecek bir takımı bulamadılar. Gerçi adam sakat nasıl gönderilsin. Bence sakatlık problemi olmasa amiyane tabirle yani ligin içinden geçebilecek bir oyuncu. Ama oyuncunun şu düştüğü duruma bak. Galatasaray'ı düşürdüğü duruma bak. Yarın bir gün bence Galatasaray'dan yok pahasına gidecek. O gittiği kulüpte de parlar yani. Bizim takımlarda biraz sıkıntı var. Ya Fred gitti daha gider gitmez takımında şov yaptı. En-Nesyri gitti gider gitmez takımında şov yaptı. Buradan Angelinho Roma'ya gitti Galatasaray'dan. Adam oranın vazgeçilmezi oldu. Daha sonra o da gerçi daha farklı noktaları gitti ama. Ya buradan gittikten sonra bu çocuklara bir şey oluyor. Kendilerini buluyorlar herhalde. Ne demiş? İyi yayınlar. Galatasaray için bir transfer sezonu daha bitti. En büyük transferi yine yapamadık. Okan Hoca'yı gönderemedik. Hala bizde demiş. İlginç yani. Ne diyeyim ki? Mesela kimi alacaksın Okan Buruk'u yollayıp ki? Sonuçta adam Süper Lig'de seni şampiyon ediyor. Öncelikli amacın Süper Lig'de şampiyon olmak. Evet Avrupa'da da ilk 16'yı zorladı. Adam farklı noktalara geldi. Çeyrek finali zorladı falan. Bilemiyorum yani. Okan Buruk'u eleştiriliyor. Çok ilginç. Şey yapmadı Galatasaray'a geçmedi. Bir Fatih Terim hissi uyandıramadı. Neden oluyor onu da bilmiyorum. Bence tek sebebi kaybettiği maçların ardından basın toplantılarında konuşmaları. Yani orada Okan Hocam orada hep bir bahane bulmaya çalıştı. İşte şimdiler uzundu, işte hakem şunu yaptı falan diye. Bence kaybettiği maçlarda da o sorumluluğu alıp neden kaybettiğini söylerse bence biraz Galatasaray taraftarına geçecek. Bana geçti de gördüğüm kadarıyla geçen sezondan beri hatta ikinci sezondan itibaren hala Okan Hoca'nın gitmesini isteyenler var. Ne bileyim sonuçta Osimhen var problemsiz oynatıyor. Icardi vardı problemli bir adam. Icardi ile oynayabildi. Şimdi yeni yıldızlar geldi. Yıldızları yönetmek de öyle kolay iş değil. Ya gördünüz işte Fatih Tekki. Muhammed Salah falan geldi, Fabinho geldi. Öyle kolay kolay yönetemezsin. İsmail Kartal'ı gördün. Hani Asensio ile el falan sıkışmaya çalıştı, bir trip attı falan. Burada yöneticilik de önemli. Gerçekten evet teknik direktörlük kabiliyeti işin başka bir boyutu ama bu oyuncularla da iletişimin çok önemli olması lazım. Yani 22 oyuncu, hani kadro dışında olanlar falan 25-26 oyuncu var ve bunlarla sürekli bir iletişim halinde kalman lazım. Tamam bunların mentörleri vardır, yardımcıların var. Onlar da oyuncularla konuşuyor ama senin ikili ilişkilerin bence burada çok kıymetli. Biz bunu biraz es geçiyoruz. Ne istiyorsun mesela? Okan Hoca'yı yollayıp Conte'yi mi alacaksın? Bilmiyorum. Mesela Conte'nin başarılı olacağının garantisi var mı? Şu an iyi giden bir şey var. Ha, iyi gitmezse mesela atıyorum liderdi. Şampiyonlar Ligi'nde kötü başladı mesela. Gruptan çıkamadı. Öndeyken orta sıralara falan geriledi takım. O zaman konuşulabilir. Artık dersin heyecanını kaybetti. Stratejisini kaybetti. Zaten Okan Buruk hep böyleydi. Oyuncular oynamadığı için geri plana düştü dersin. Ama ben
Şu an çok erken olduğunu düşünüyorum. Galatasaray Osimhen'siz ne olacak? Trabzonspor'un Onaçsız formsuzluğunu gördük demiş. Aa, bu hafta ne yaptı? Çocuk şov yaptı. Acaba Fatih Tekke

Şey mi, bir garezi vardı. Hiç oynamıyordu ya, oyundan çıkarken falan trip atıyordu. Ama bu hafta Onaçu bence muazzam oynadı. Yine Fenerbahçe'de Lukaku verimsiz demiş. Muriç yetersiz diyor. Bence Muriç kötü değil ya. Muriç'i ben beğeniyorum. Garibin Montella ne yapsın? 3 senedir forvetsiz başlıyor. Biz 4. haftada forvetsizlikten kafayı yedik. Montella'ya haksızlık yapılıyor demiş. Bulsun canım forvet. Yani milli takım Montella'nınki. Sen kulüp takımlarından baz alıyorsun. Montella milli takımın hocasıydı. Ya getirsin, ne bileyim, Deniz'i deneyebilirdi veya ne bileyim Can Uzun'u falan deneyebilirdi. Bulursun ya milli takım. Düşünsene, milli takım santrafor istesin bir şekilde bulur. Bence boş eleştiriler diyor. Okan Buruk dominant bir hoca değil. O yüzden de biraz kolay eleştiriliyor demiş. Ben de öyle olduğuna katılıyorum. Mesela Mourinho Okan Buruk'un burnunu sıktığında orada kendisini yere atmak yerine Mourinho'ya ters bir hareket yapsaydı mesela, değil mi? Herkes el üstünde tutardı. Biz böyle biraz daha dominant, astım kestim, böyle çizen adamları çok severiz. %100 sana katılıyorum. Ama işte bu soyunma odasındaki yıldız isimleri kriz çıkarmadan yönetme becerisi de bence takdir edilmesi gerekiyor. Hani zaten kadro çok iyi. Kendi kendine oynuyorlar algısıyla bence Okan Buruk'un başarısını küçümsüyorlar. 2 sene üst üste rekorlarla gelen şampiyonluk vardı. 2 senenin ardından rekorlarla gelen şampiyonluğun ardından bir 2 sene daha yaptı. Tamam, burada çok rekor kıramadı ama orada da bütün rekorları alt üst etti. Biz böyle çok hızlı tüketiyoruz. Bu tüketim hırsı yüzünden işte diğer takımların hali ortada. Bence elindekinin kıymetini bilmek gerekiyor. Yine keza İsmail Hoca için de aynı. Ben İsmail Hoca'nın kalması gerektiğine inanıyorum. En azından milli araya kadar. İşte şimdi şu an Roma maçı, sonra Antep, sonra Eyüp var değil mi Fenerbahçe'de? Ha, bakarsın duruma göre. Yolları olmayacağını da anlarsın. Yollarsın. Derbi maçından sonra İsmail Hoca'yı direkt yolladı herkes ya. Çok ilginç. Galatasaray muhabirlerine göre Singo'ya müzmin sakata Newcastle 45 milyon euro veriyordu. Demek ki İngilizler anlamıyor bu işten demiş. Ben hiçbir yerde görmedim ya öyle bir haber. Mehmet Ali Cura. Kim dedi Singo'ya 45 milyon veriyorlar diye? Zannetmiyorum. 45 verseler zaten Galatasaray anında Singo'yu satardı. Yani Premier Lig takımı bir de. Yani asla Singo'yu almazlar. Orada zaten en temel unsur atletizm. Evet, Singo ikili mücadelelerde çok iyi, patlayıcı hızı çok iyi, geniş alanda acayip süpürücü. Ama kardeşim iki yönlü oynayamıyor ki. Bek de ben gidip geleyim dedikten sonra Singo'yu sen bulamazsın, bir daha 2 hafta sonra sakatlanır. Zannetmiyorum öyle bir şey olduğunu. Hangi muhabir diyor? Bilemiyorum. Okan Buruk'u dürtecek yardımcı lazım demiş. Ha, İrfan Hoca'yı beğenmedin şimdi de. Peki. Cihan kardeşim, Doğan Öncel nerelerde demiş. Sakarya'da herhalde. Bilmiyorum ki. İzne gitti. Pazartesi günü gelecek. Merak etme. Milli takımların genelde demiş prim sistemleri belli. Turnuva olarak katılacağımız zaman acaba diyorum başarısız olan milli takımın branş olarak ayrılan primi kasada kalacağına, başarılı olan branştaki milli takıma aktarılması nasıl fikir sence demiş. Muazzam fikir. Mesela kızlara mı verelim bunu diyorsun? Değil mi? Avrupa Kupası'nı aldılar. Sen diyorsun bu primi kızlara verelim. Mesela villalar, değil mi? Boşa gideceğine kızlar geçsin diyorsun. Yani ama işte futboldaki o sponsorluklardan gelen para, mesela futbolda sponsorluktan 5 geliyorsa voleybol sponsorluğundan 1 geliyor ya, daha böyle ön planda olduğu için bunu böyle rahat rahat ortaya saçabiliyorlar. Voleyboldaki gelir o kadar fazla değil ama sen de diyorsun ki versinler ya, ne olacak diyorsun. İşte bu federasyon bütçeleri, gelir kalemleri falan biraz böyle birbirinden bağımsız oluyor maalesef. Ama mantık ve adalet tarafına bakarsak, insan olarak yani normal bakarsak, işte Futbol Federasyonu'nun veya diğer federasyonların havuzundaki bütçenin, işte bizim diğer millilerimizin uluslararası arenadaki ülkenin bayrağını gururla dalgalandıran, madalya getiren, sadece voleybol için de söylemiyorum ya, işte güreş olsun, ne bileyim okçuluk olsun, ne var başka, atıcılık değil mi? Buralarda da müthişiz. Sen böyle söyleyince benim kulağıma son derece adil geldi yani, uf dedim, muazzam dedim. Ama işte o kaynağı üretene, karşılığını verilene yönlendirmek falan biraz sıkıntı. Biraz böyle liyakate dayalı bir sistem olması lazım ki o para böyle
çok harcam.

süpürülmeden diğer milli sporcularımıza dağıtılsın ama imkansız. Yani futboldaki o devasa bütçeler, yani gidip de sen voleybolda veya okçuluktaki okçuya mesela Mete'ye futboldaki primi verirsen çok olmaz, yapmazlar ama keşke yapsalar. Kulağıma çok hoş geldi. Güzel fikirmiş. Singo'nun hangi ayağı sakatlayacağın bilgi var mı demiş. Kazım. Yapma Kazım. Yapma Kazımcığım. Bence Okan Buruk İsmail Kartal gibi demiş. O da kenarda duruyor demiş. O ikisine de. Kadroyu çıkaran Dursun Özbek'tir diyor. Hiç zannetmiyorum. Dursun Özbek çok girmez o toplara ya. İrfan Hoca ile falan yapıyorlardır. Şey de girmez mesela. Serdal Adalı da çok girmez. Ali Koç da girmiyordu mesela. Adam evet herkes Ali Koç'a şey yapıyordu, kızıyordu falan ama o da girmiyordu. Hatta Jesus'a şey demişti değil mi? Oranın anahtarını kendisine teslim ettik. Hiçbir işine karışmayacağız falan demişti. Zaten Mourinho işine karıştırmaz. Öyle düşün. Bir karışırsa şu an karışabilecek kişi Aziz Yıldırım var.

0: Radyocular farklı numaralara yöneliyor gibi duruyor. Sizce bu geleneksel numaraların popülaritesi azaldı mı yoksa hala bir anlamı var mı demiş. Bence azalmadı ya. Mesela Schneider'i davet ederken Veli abi işte sıralıyor hepsi. Hollanda'nın 10 numarası, Galatasaray'ın 10 numarası, Inter'in 10 numarası falan. Orada herkes altı şey yapıyor. Cristiano Ronaldo'nun mesela o CR7 etkisi falan hala duruyor. Ben azaldığını düşünmüyorum. Çünkü oyuncular sonradan takımlara transfer olduğunda başka bir isim o formayı aldığını görünce çok eğilmiyor. Mesela Leao'ya sordular. Sen 10 numarayı giymek ister miydin? Aa dedi, 10 numara dedi şeyin üstünde dedi. Leroy Sané'nin üzerinde dedi. Çok değer verdiğim, çok kıymet verdiğim bir isim dedi. Bence hala etkisi devam ediyor. Çok eskiden şey vardı mesela 1-11 arası çıkıyordu takımlar sahaya. İşte 12-18 falan böyle onlar yedeklerde giriyordu ama bugün adam 99 numara bile olsa hani ilk 11'de formasını giyebiliyor. Önemlidir ya mesela halı sahada falan bazı yeleklerde forma var. Yani sen kapmıyor musun hemen? Ben hemen 7'yi alıyorum, 10'u alıyorum, 9'u falan alıyorum böyle. Kimsenin böyle 3 seçtiğini falan 5'i seçtiğini görmüyorum yani. Vardır seçenler de genelde böyle 10, 7 değil mi? Bunlar kapılır öncelikle. 11 mesela Hasan Şaş'tan ben 11'de alırdım. Onu da çok severim. Ama 7, 10, 9 bunlar 3'ü en çok tercih edilen numaralardır. 5 mesela değil mi? Emre Belözoğlu'ndan bir ara çok tercih edilmişti o da. Etkileri devam ediyor. Peki, sağ olun arkadaşlar. Ben de yavaş yavaş vedamı gerçekleştireyim. 11'den beri sizlerle beraberiz. Kendinize iyi bakın. Kimsenin de sizi üzmesine izin vermeyin. Avrupa'daki temsilcilerimize de başarılar dileyelim. Umarım güzel, keyifli bir Avrupa karnemiz ortaya çıkar işin sonunda. Adım adım gitmek lazım. Hep beraber ekranın başında olacağız veya stadyumda olacağız. İzleyip göreceğiz. Görüşürüz. Sosyal medya Cihan Dişli. Takip ederseniz ben de sizi takip ederim. Hoşça kalın.
1: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu devam edecek.
2: Reklam.
3: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe.
6: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
7: Bankkart, seni düşünür o.
2: Reklam bitti.
1: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu sona erdi.
8: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
9: Gözüm arasında bilmiyorum, hiçbir şey bilmiyorum.
10: Evet, hadi.
9: Bugün güzel bir gün. Şampiyonlar Ligi başlıyor cidden. Şaka maka, artık biraz dikelirsek. Ekran niye şey hala onu anlamadım ama mutlaka geri döner ekranda. Şey diyeyim, valla değişik bir haftaya giriş yapıyoruz. Şampiyonlar Ligi iki takımımız için de başlıyor. Açıkçası,
10: herkese başarılar abi önce.
9: Başarılar tabii ki ama açıkçası ben endişeliyim iki maçtan da. O maçları konuşarak başlayalım. Sercan abi, sen mesela şimdi kaybedilirse ne olur, hoca mı gidiyor falan bölümünü programın daha sonralarına bırakalım. Sen gördüğün Beşiktaş derbisinden sonra Roma maçı için ne kadar umutlusun? Gendüzü'nün de cezasını hesaba katarsın.
10: Şimdi dünden beri herkes Roma maçı, Fenerbahçe'nin son maçı, son şansı İsmail Kartal'ın gibi haberler ciddi ciddi gündeme düşmeye başladı. Şimdi bu haberleri yapan arkadaşlara şunu seslenmek istiyorum. Siz hiç Roma'yı izlediniz mi? Roma'nın son 3-4 maçına baktınız mı?
9: Baktım ben.
10: Yani bakanlar var. Siz Roma'yı, peki Fenerbahçe'nin Roma'yı yenebilecek güçte bir takım olduğuna inanan var mı?
2: Neden? Yok. Allah Allah.
10: Ya şey olarak yani oyun olarak.

0: Ya mental olarak bazen çıkıyorsun Barcelona'yı yeniyorsun. Yendiğin maçlar var. Şimdi o gün kenetlenirsin, o çok ayrı bir şey. Ama kağıt üstünde baktığın zaman iki takımın futboluna, Roma Fenerbahçe'nin çok üstünde bir takım. Yani Fenerbahçe favori değil. Roma favori. Ha şu olaya şöyle bakmamız lazım. O maçtan Fenerbahçe Beşiktaş maçından ders çıkarıp Roma maçında bir puan alırsa ve iyi bir oynarsa bence Fenerbahçe için en iyi başarı o maçta bu olur. Ya yani Roma'yı yenmek gerçekten çok sürpriz olur Fenerbahçe için. Ya çok iyi takım. Dün açtım yine 3-4 maçını izledim. Son 3-4 maçını. Yani deve dişi gibi takım yani. Her yere basıyorlar. Çok iyiler yani Fenerbahçe. O güçte şu an potansiyelde bir takım değil. Eğer ki Roma maçını Fenerbahçe kaybedip İsmail Kartal gönderilecek olayı bazı kişilerin kafasında oturup gündeme gelmeye başladıysa bence Fenerbahçe yanlış bir yola şu an.
1: Abi şöyle tat
0: Bundan
1: kaçırıcı.
0: sebep hocayı şu an hemen 4. hafta bu yol ayrımı benim için biraz
1: Abi ben
0: sağlıklı gelmiyor.
1: bundan sebep değil de sezon başından beri gelen
0: Evet 4
1: iletişim
0: maçta 2
1: sıkıntıları
0: galibiyet, 2 mağlubiyet.
1: hem sadece hem iletişim
0: Onu o ayrı bir şey tamam.
1: Total paket. Onu yayının ilerleyen bölümünde konuşuruz da ben sana şöyle can sıkıcı bir istatistik vereyim. Roma-Atalanta maçıyla ilgili. Şimdi Roma-Atalanta maçında 78 kere ceza sahasına girmiş ya abi. Bu sayının büyüklüğünü sana şöyle anlatayım. Geçen sene bir Galatasaray-Liverpool maçı var ya, Galatasaray'ın deplasmanında
0: Evet.
1: domine olduğu ve 4-0
0: Evet.
1: kaybettiği ve turun kaybolduğu maç. Abi o maçta Liverpool baktım ceza sahasından çıkmadı ya Galatasaray'ın. 54 kere girmiş abi o maçta. Hani biz şey diyorduk ya, Liverpool Galatasaray'ın ceza sahası içinde oynadığı maçı
0: Evet.
1: Galatasaray'ı hapsetti falan.
0: Evet.
1: O maç bile 54 ise 78 sayısı ne
0: Abi
1: kadar büyük bir sayı sen
0: yemin
1: düşün.
0: ederim bak dün açtım izledim falan yani normal bir performansları yok. Bayağı iyi bir takım olmuşlar ve performansları çok iyi şu an.
1: Hocaları da şu an
0: Şimdi
1: Avrupa'nın en iyi ve en formda hocalarından biri.
0: Fenerbahçe'nin an itibariyle Roma'ya karşı kaybetti. Teknik direktör gidecek kısmına ben takılıyorum. Şimdi Roma zaten Fenerbahçe şu an favori. Onu anlatmaya çalışıyorum. Fenerbahçe Beşiktaş'a karşı bence favoriydi. Fenerbahçe Beşiktaş maçını kaybetti.
1: Ama abi
0: Oradan yürüyebilirsek yürürüz. Tamam. Ona bir şey
1: şimdi
0: demiyorum
1: seni
0: ama.
1: anlamakla birlikte şöyle de bir durum yok mu? Sen en favori olduğun, belki sezon başından beri oynadığın resmi maçları düşünürsek en favori olduğun Gençler Birliği deplasmanında kaybettin. Yine favori olduğun iç saha derbisini
0: Evet.
1: kaybettin. Sonra da artık senden görevde kalmanı netleştirmek için favori olmadığın bir Avrupa maçını sükse yapmak için kazanmanı bekleyebilirler.
0: Tabii
1: Bu
0: bekleyebilirler.
1: sonuç buraya
0: O da
1: çıkıyor olabilir
0: İsmail
1: yani.
0: Kartal için büyük bir özgüven olur. Roma maçında bir 3 puan alması çok başka bir şey olur ama Fenerbahçe tabii orada da Lyon maçı gibi oynarsa bu maçtan puan alacağını düşünüyorum. Ama Beşiktaş maçındaki gibi önde baskıyla başlamaya başlarsa ligin maçın ikinci yarısında görüyoruz. Çok net bir şekilde Fenerbahçe oyundan düşüyor ve rakip çok rahat bir şekilde Fenerbahçe'ye iniyor. Fenerbahçe aslında az önce anlatacağım konuyu anlatayım. Fenerbahçe'nin Beşiktaş maçındaki kaybetmesinin ana sebebi analizcilerin yapmış olduğu tüm toplantılarda planlamada önde baskıyla başladık. Kadıköy'de nasıl önde baskıyla başlamayacağız? Yani bu mümkün mü? Önde baskıyla başladık ve ikinci yarı performansımız düştü. Lyon maçındaki gibi topu rakibe bırakıp geriden kontra ataklar ve oyunu tutarak başlayarak Beşiktaş maçta başlasaydık maçı çok rahat çevirebileceklerinin analizini yapmışlar aralarında yapılan toplantıda. Tamam mı? Yani aslında Fenerbahçe Beşiktaş'a neden kaybettiğini çok net bir göstergesini Şirin Yar'da zaten maçta anlatıyor.
1: O
0: Flaşa
1: açıklaması var mı
0: çıkarken.
1: bizde? Daha önceki
0: Flaşa
1: yayınlarda
0: çıkarken de
1: mıydı?
0: zaten aslında orada bir takım şeyleri anlatmaya çalışıyor kaptan Şirin Yar.
1: Dünkü yayının şeyinde hem Aken'in hem Şikrin yarın. Aken'in Gençler Birliği maçı sonrası, Şikrin yarın da Beşiktaş derbisi sonrası açıklamaları var. Onu oradan alabilirsiniz. O ikisini verelim. Tekrar daha anlattıklarını daha iyi pekiştirmek
0: Yani ben
1: açısından abi.
0: orada aldım bilgiyi. Yani
1: Okuyayım mı?
0: Fenerbahçe oku.
1: Ake Gençler Birliği'nin ilgisi sonrası ne demiş? Bu sezon bu tarz oyunlar çok olacaktır. Bu tarz durumlarda arkanın paylaşımını yapmak çok önemli oluyor. İki golde top kayıplarımız sonrası kontradan geldi. Takım halinde daha iyi olmalıyız, daha iyisini yapmalıyız. Bunu da başaracağımızı düşünüyorum dedi Ake. Burada bir sistem eleştirisi var gibi gözüküyor.
0: Evet.
1: Şikriniar'a bakalım. Burada daha fazla var bence. Beşiktaş'a çok fazla alan verdik. Çok açık oynadık. Kontratak oynayacaklarını biliyorduk ve daha iyi olmalıydık. Bu şekilde devam edemeyiz. Hücumda ve savunmada daha kompakt olmalıyız. Ne zaman baskı yapmamız gerekiyor? Ne zaman kompakt kalmamız gerekiyor? Bunları geliştirmeliyiz. Ayrıca ofansif alanda daha fazla çözüm yaratmalıyız. Daha ne desin abi? Şikriniar
0: Bak,
1: özellikle çok belli etmiş
0: diyor
1: mevzuyu.
0: ki ne zaman baskı yapmamız gerekiyor? İşte ne zaman baskı yapmamız gerekiyor kısmı önemli o da. Bakın net bir bilgi veriyorum ben burada izleyicilerimize. Hani bu kulaktan duyma değil. Direkt içeride yapılan bir analiz ve teknik heyetin yapmış olduğu toplantıda aslında kayıplarının en büyük nedeninin biz diyor tabii ki diyor Kadıköy'de oynadığımız için diyor önde baskıyla başlamak istedik diyor. Tüm eforumuzu istediğimiz sonucu önde baskıyla alıp işi bitirmek istiyordu Fenerbahçe. Önde baskıyla her golü bulsa da dahi ilk yarı 1-1 bitince İstenilen ikinci yarı performansını da ortaya koyamadı. Çünkü önde baskı belli, yaş ortalaması var Fenerbahçe. Yani Fenerbahçe'nin futbol takımının 90 dakika önde baskıyla oynayabilecek bir futbol takımı olmadığı kesinleşti.
1: Yani Şikler şunu demeye çalışıyor. Biz yaşlı bir takımız, haddimizi bilerek hani bölüm atıyorum 15-25 arasını hedefleyip orada önde baskı yapıp daha sonra geri çekilmeliyiz gibi bir şey.
0: Yani aslında Fenerbahçe'nin iyi skor aldığı ve kısmen göze hoş geldiği oyunlarda topu rakibe bıraktığı maçlar olarak gösteriyorlar.
1: Abi işte onu ben her çıktım. Son bir haftadır her çıktım yayında söylüyorum. Samsun ve Lyon maçları son kazanılan iki maç %58 yanlış hatırlamıyorsam. Samsun topa sahip oluyor. 2-0 kazanıyorsun.
0: Bakın ne kadar net.
1: %59 Lyon topa sahip oluyor. Yine kazanıyorsun.
0: Yine kazanıyorsun. İkisinde de topu biraz rakibe bırakınca Fenerbahçe daha net galibiyete gidebiliyor. Fenerbahçe'nin bence birçok kişinin de fark ettiği bir durum. Beşiktaş maçında da kaybetme ana sebeplerinden biri bu. Şimdi Roma maçında da bir ihtimal Fenerbahçe'nin böyle bir oyunla belki puan veya puanlar alabilecek bir maç olabilir Roma maçı. Bak Roma %100 favori. En son söyledim, en başta söyledim. Yani Fenerbahçe'nin Roma'ya yenilmesi sürpriz değil. Bunu söyleyeyim. Fenerbahçe'nin Roma'dan puan alması bana göre sürpriz.
1: Bence de.
0: İyi bir şey yani. Topu rakibe verip arkada oyunu üçlü iyi tutarsa kontra ataklarla duran topları çok çalışıyor İsmail Kartal. Özellikle duran top çalışmalarını her idman özel çalışıyor. Duran toplarla da Roma ve Beşiktaş'a attığı gol de baktığın zaman neredeyse duran toptan geliyor yani, taç falan filan. Yani Fenerbahçe'nin akan oyunda çok fazla golle buluşamadığını da görüyoruz yani. Tamam mı? O yüzden Fenerbahçe'nin artık takımın yaş ortalaması ve oyuncu tipi profiline baktığımız zaman sanki topu rakibe bıraktığı zaman daha iyi maçlar çıkaracak. Bu belli oldu yani artık Doğa.
1: Sağ içi yorumlarına çok güvendiğim bazı yorumcular da bunun analizini yapmış. Gerek orta saha gerek defans oyuncularının profili yüzünden öyle çok da topa sahip olacak bir takım değil Fenerbahçe. Bakalım, hayırlısı olsun valla. Dün babam İbrahim Seten şeyde spoiler'da biraz hani Fener Sporting maçından bahsederken öncesinde şeyle konuşmuş. Bülent Timurlenk'le konuşmuş. Bülent Timurlenk de biliyorsunuz Avrupa futboluna hakim bir abimiz. Şu yorumu yapmış. Demiş ki Barcelona ve Roma şu an Avrupa'nın en formda takımları. Yani biri Galatasaray'ın rakibi, biri Fenerbahçe'nin rakibi. Buradan ele alırsak durum sıkıntı hakikaten. Roma'yla şu vaziyette oynamak. Haydi o zaman biraz da Lisbon maçını konuşalım. Şimdi Ali Naci abi, Fenerbahçe kadar karmaşık ve olumsuz bir vaziyette olmasa da Galatasaray'da Sporting'e tatsız gidiyor bence. Yani bana sorsan sezon başında, 3 gün önce bana sorsan sezonun Galatasaray'dan en formda gelen oyuncuları kim diye, ben Osimhen ve Lemina'yı sayarım bu 4 oyuncu arasında. Geldiğimiz noktada Osimhen ve Lemina, bir de üstüne senin fizik diye bahsettiğim ve geçen sene çok iyi maçlar çıkaran savunma anlamında Singo'yu da kaybederek Sporting'e çıkıyorsun. Ne bekliyorsun maçtan? Genel olarak bir bilgiler verir misin bize?
2: Tabii ki zor bir karşılaşmayla başlayacak. Zor bir deplasmanla startı verecek Galatasaray. Sporting Lisbon genç bir takım, yeni kurulmuş bir takım ve nitekim de açıkçası bu deplasmanda Galatasaray'ın atletik özellikleri kuvvetli. Oyunculara ihtiyacı vardı ama atletizm seviyesi en yüksek, belki de dinamik oyuncularından Singo ve Osimhen'in olmaması Galatasaray için çok büyük bir handikap. Zaten Osimhen'siz Galatasaray, Osimhen'li Galatasaray arasında çok büyük bir kalite farkı vardı ki Rafael Leao geldikten sonra sanki bizi o Osimhen'siz senaryoda daha farklı noktalara götürecek, daha heyecanlandıracak işler yapabileceğini göstermişti. Fakat Rafael Leao da Galatasaray takımıyla toplam 4 antrenmana çıktı. Bu akşam Lisbon'da yapacak son çalışmasını. Yani 5 idmanla da Okan Hoca Leao'yu Sporting Lisbon karşısında ilk 11'de başlatır mı? Bence sürpriz olur eğer ki başlarsa. Bugün de son antrenmanlı kritik karşılaşma öncesinde Sporting Lisbon takımının oynayacağı statta yapacak Galatasaray. Sonrasında da öncesinde de basın toplantısı düzenlenecek. Kafilede Günay yer almıyor. Bu aslında bir sakatlığı vardı hatırlarsan sezon başlarken Günay'ın, ama artık Galatasaray'ın 3. kalecisi Günay Güvenç.
1: Bunu, zaten bunu Göztepe maçında biraz anlamış olduk yani.
2: Bunu yapması gerekiyordu Galatasaray'ın. Neyse ki bu en azından bu cesur kararı almayı başardı Galatasaray teknik heyeti. Bu da şunu gösteriyor. Günay artık Galatasaray takımının bir anlamda soyunma odasındaki ya da Kemerburgaz'daki abisi rolünde olacak. Çünkü Cankat gerçekten de genç, potansiyelli, altyapıdan yetişmiş ve o eldivenlerin, Galatasaray kalesini korumanın her zaman hakkını veren bir performans sergiledi. Göztepe maçında da bence üzerine düşenin fazlasıyla yaptı. Eyüpspor'un geçen sezon Süper Lig'de kalmasını sağlayan ana karakterlerden bir tanesi oldu ligi ikinci yarısı gidip.
1: Üstünü ispatladı bence de.
2: Nitekim de zaten Galatasaray yönetimi de aslında dış transfer kapandı Galatasaray'da. Artık sıra iç transferde. Ve nitekim Galatasaray'ın ilk hamlesi de Cankat Yılmaz'la yeni sözleşme yapmak olacak.
1: Çok şükür.
2: Bir yıllık kontratı kalmıştı Cankat'ın. Ve nitekim de ikinci kalecisi olması halinde Galatasaray'da kalacağını dile getirmişti. Ben burada genç kaleciyi sonuna kadar yürekten tebrik ediyorum.
1: Ben de.
2: 4 yıllık bir sözleşme yapacak Galatasaray Cankat Yılmaz'la. Ve gerçekten de bu kontratı sonuna kadar hak ettiğini düşünüyorum. Lisbon kafilesinde biraz önce Galatasaray takımının uçağı havalandı. Bilgileri verelim sıcak sıcak. Galatasaray Kulüp Başkanı Sayın Dursun Özbek ve Eray Yazgan kafilede yer almıyor. Kafile başkanı, ikinci başkan Sayın Metin Öztürk, Sayın Abdullah Kavukçu ve Fatih Demircan gibi isimler yer alıyor. Galatasaray takımı ile birlikte Lisbon seyahatinde. Zaten Sayın Başkan çok fazla gitmiyor deplasman maçlarına. Aynı zamanda Sportif AŞ'de yer alan Ömer Sarıgül, yönetimde de var bu arada Ömer Sarıgül ve Maruf Güneş de kafilede takım uçağında Galatasaray ile birlikte, Galatasaray takımı ile birlikte Lisbon'a hareket ettiler. Zor bir 90 dakika senin dediğin gibi. Yani özellikle Sporting Lisbon iç sahada kendi taraftarı önünde çok güçlü skorlar almış bir takım.
1: Geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde tek yenilgisini grup aşamasında da değil, grup aşamasında hiç kaybetmiyor. Şampiyon Arsenal'den alıyor. Aynen. Ve onlar eleniyor yani. İlk 8'e giriyor, 7. bitiriyor geçen seneyi. Playoff aşamasına geçiyor, sonra Arsenal'le eşleşip Arsenal'le eleniyor. Ve yani o da zar zor falan düşününce hani çok sıkıntı bir takım aslında.
2: Ya çok zorlu açıkçası bir 90 dakika.
1: Tek şans orta sahalarını tamamen yenilediler. Bu Hulmant, Morita falan bunlardan çıkıp daha yeni, daha dinamik bir orta saha yapısı kurdular.
2: Yani bu da işte tabii ki yani rakibin yeni bir takım olması, yeni kurgulanmış bir takım olması şu takvimde oynamanın için çok uygun bir zaman dilimi ama işte Osimhen'siz olmak, orta sahada Lemina gibi bir tecrübeden yararlanamamış olmak. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde Lemina bir gerçek var. Çok özel karşılaşmalar ve performanslara imza attı.
1: Gider gelir
2: artık. İkisinden yararlanamayacak olması Galatasaray için çok büyük bir handikap. Ben bu karşılaşmada özellikle Lucas Sara ikilisinin çizeceği performansın çok değerli ve önemli olduğunu düşünüyorum ki zaten Lucas Sara ile Lemina'nın olmadığı senaryoda tırnak içinde atom karınca gibi oynaması gerekiyor. Çok daha hızlı, çok daha güçlü, enerjik oynaması gerekiyor. Bekleyip görelim. Zor bir 90 dakika bu, bir gerçek.
1: Şimdi böyle kıyıdan köşeden konuşup uzaklaşamayız. Biraz 11 hakkında da konuşmamız lazım. Çünkü soru işareti olan bölgeler fazlalıkta bu maç özelinde. Şimdi sol stoper. Aslında Şalahay'ın ismi biraz belli olsa da sağ bek. Torreira'nın partneri Santrfor 10 numara. Hani 5 tane falan soru işareti var bence Galatasaray'da şu an. Bence pozisyon pozisyon gidelim.
2: Tabii ki.
1: Kalede Vurcu'nun yerini banko zaten. Evet. Sağ bekte şu alternatifsizlikte Kaan Ayhan zaten Şampiyonlar Ligi kadrosunda da olmadığı için Şalahay net gözüküyor.
2: Evet. Şalahay oynar, evet. Devam edelim.
1: Bir taraftan sizleri bak, çok seviyorum ya.
2: Yayını takip ediyorum senin için.
1: Profesyonel olduğumuz kadar da samimi falanız ya. Böyle ortaya karışık bir şeyiz. Ne olduğumuz için belli değil.
0: Türlü. Türlü yemeyiz.
1: Bayılıyorum ben bize. Ne diyorum?
2: Uğurcan, Şalahay, Davinson Sanchez, Abdülkerim.
1: Abdülkerim'i de kesin diyorsun sen. Ben hiç kesin gelmiyor ona, biliyor musun?
2: Oynar.
1: Senin kafan rahat mı?
2: Oynar. Niye? Kafan abi, rahat mı derken performansları mı
1: söylüyorsun? Hayır şey yani Abdülkerim başlar ve ben bundan eminim rahatlığında mısın yoksa beklentin olarak mı söylüyorsun?
2: Abdülkerim başlar.
1: Zor bir soru ama cevapla abi.
2: Yani ben başlayacağı kanaatindeyim.
1: Ben de başlamayacağı kanaatindeyim mesela.
2: Hadi ya.
1: Abi tanınmaz halde ya. Ve yani geçen sene Frankfurt deplasmanında ilk maçta yine o sakattı bu sakattı derken Singo Davinson'la çıktın. Hadi. Form, yani formda olmayan ve uyumsuz bir stoper ikilisiyle çıktın ve 5 yedin. Şimdi orada belki bir ilk maç ama bir çabuyu atıp bence böyle bir hız isteyecektir takımda. İstemesi gerek. Bak sana bir şey söyleyeyim, bir çabuyu değilse de en kötü Jakobs. At Eren Elmalı'yı sol beke, Jakobs'u koy sol stopere. Vallahi Abdülkerim'in şu halinden daha iyi savunma yapar, daha fazla beli döner falan filan. Yani ayağı diyorsan hani Abdülkerim kadar olmasa da bir tık altıdır Jakobs'un da ayağı Abdülkerim'e göre. Çok daha avantajlı olur.
2: Zaten bir şey bu kiralanmadan önce Okan Hoca Eğer gerçekleşmeyecekse ben Jakobs, Eren, Kazım Can'la orayı kapatırım demişti. Lemine'yi de tabii orada rotasyona dahil edip.

0: Ama Abdülkerim'in ben tecrübesinden yararlanacağını düşünüyorum. Fakat performans olarak katılıyorum.
1: Abi bu
0: Yani
1: Başakşehir maçında
0: güçlü
1: düşüş neydi ya?
0: başlamadı.
1: Neydi o düşüş
0: Güçlü
1: abi?
0: başlamadı ama Abdülkerim için yani her sezona böyle dalgalı bir şekilde başlıyor Abdülkerim. Daha sonra form grafiği yükseliyor. Fakat bu maçta değişime gider mi? Senin dediğin de mantıklı yani. Bir şey bu olabilir daha bilmiyoruz ama
1: Abi şimdi
0: ya
1: şöyle bir
0: da
1: şey var.
0: Jakobs.
1: Şimdi geçen sene de Oyunson Abdülkerim pek bozduğu bir ikili değildi. Eyvallah. Ama bu sene üzerinde biz Göztepe maçının ikinci yarısı, Başakşehir maçı gibi yani 4 maçlık bir süreç için 1,5'unu aslında Davinson Abdülkerim görmedik ki biz.
0: Tabii.
1: Deniyor yani. Yani Abdülkerim'den memnun
0: Doğru.
1: olmadığını, Lemina'yı da oraya atarak, işte Lemina çıkınca daha başka hani stopere başkasını atıyorum hani yine de Abdülkerim'i kullanmamak için bir çabası var sanki Okan Hoca'nın. Çünkü kendini fizik olarak geliştirmeden 11'e atmak istediğini düşünmüyorum. O yüzden Jakobs gibi bir iddiam var. Tamam, sence Abdülkerim beklediğini söyledin. Orta sahaya
0: Tamam.
1: geçelim.
0: Orta saha Lucas, Sara önlerinde Batrakov. Sadece burada benim tek soru işareti yaklaştığım nokta Lesli tercihi gelebilir mi? Çünkü Lesli'nin son bir hafta 10 gündür antrenmanlarda iyi bir performans sergilediği ve nitekim de yavaş yavaş teknik heyetinin saygısını ve güvenini kazanmaya başladı. Zaten böyle olmalıydı ama bilgisini aldım. Orada belki eğer ki Lesli oynarsa Batrakov'u kulübede arkada Lucas Lesli önlerinde Sara üçlüsüyle bekliyorum
1: Belki
0: Galatasaray'ı.
1: önlerinde olmaz da yanlarında olur. 4-3-3 oynar Galatasaray yarınki maç üzerinde. Belli olmaz. Sana...
0: Sané, Yunus. İleride de Barış Alper Yılmaz bekliyorum ben.
1: Sen daha böyle yani sürprizin olmadığı, asıl beklenen herkesin yerine konduğu bir 11 bekliyorsun. Ben daha çok böyle bir jonglörlük bekliyorum Okan Hoca'dan. Yani çünkü Abdülkerim'in formsuz, taşıyıcı kolonum yok. En fizikli defansla oynatacağım adamım yok. Alternatif sol stoperim de yok şu anki sol stoperin formsuz olduğu gibi. Ben biraz bir şeylerle bir oynayayım.
0: Sen
1: Çünkü
0: de şöyle bir kadro bekliyorsun o zaman. Uğurcan, Şelai, Davinson, Jakobs, Eren. Önlerinde Lesti, Lucas mı diyorsun?
1: evet.
0: Lesti, Lucas,
1: Önlerinde Sara. Yanlarında 4-3-3
0: Sara.
1: bekliyorum.
0: Kanatları ne diyorsun? Yunus Sané mi?
1: Ön taraf senin dediğin gibi Denizgül işine de o kadar da hem Lezli hem Jakob Solstoper hem Denizgül o kadar o da fanteziye kaçıyor ama önde bir ihtimal dün bir babamı yokladım o konuda işte Leao olur mu hani önde ya da solda hani Leao çünkü Osimhen gibi bir güçten mahrumsam ona yakın bir güç koymak isterim. Santrfor'dan sol kanattan bağımsız şimdi Leao ona yakın bir güç ya böyle bir kafası olur mu diye bir yokladım ama Leao'nun 11'de oynamaya hazır olmaması durumu
0: 4 antrenman. Hadi bu akşam da yaptı 5
1: oynar
0: antrenman.
1: mı abi bilmiyorum.
0: Zannetmiyorum.
1: Ya ben olsam atarım zaten.
0: Milan'dan
1: Ama çok
0: kalan
1: şey.
0: ama Milan'dan sakat geldi bu arada. Leao.
1: Ama şu an Başakşehir maçında oyuna
0: Çalışmadıysa
1: girdikten sonra bir sakatlığı kalmadığını görmüş olduk. Bu çok
0: Tobi
1: iyiydi
0: hasta sana bir şey
1: yani.
0: söyleyeyim
1: %100.
0: mi? Greenwood da sezon başı mesela kampı görmedi. Bunlar
1: Niye?
0: belli. Görmedi.
1: Marsilya'da niye görmedi ya? Onu anlamadım. Şeye de, Dünya Kupası'na da gitmedi
0: Hatırlamıyor
1: ya.
0: musun? Gitti. Bir idman, iki idmana çıktı. Hatta ondan sonra iki idmana çıkmadı dedi. Fenerbahçe transfer görüşmeleri vardı. Orada da sadece düz koşu yaptı. Öyle sezon başı kampına erken gidip de çalışmadı Greenwood mesela. Onun şu an eksikliğini ve yaşıyor Greenwood. Bakın maç içinde bazen çok özel şeyler yapıyor ama performansı bildiğimiz Greenwood performansı seviyesine gelmedi mesela. Leao'da da aynısı olacak. O da sezon başı kampı iyi bence geçirmeyenlerde. Onun da süre ihtiyacı
1: O
0: olacak.
1: yedi ama kampın ortasında gibi bir bölümde sakatlandı Leo. Bir iki hazırlık maçında da çıktı çok kötü gözüküyor dediler vesaire
0: Ama
1: izlemedim
0: Greenwood'un
1: maçını
0: hazırlık
1: ama.
0: maçı da yok mesela.
1: Doğru
0: Bakın,
1: doğru. Yani
0: Greenwood'da hiçbir şey yok.
1: Greenwood'a göre bir 10-15 gün kamp avantajı
0: Evet.
1: olabilir. Çünkü
0: O
1: kampı da yedi
0: bile
1: ama
0: çok
1: maçına da
0: büyük
1: çıktı sonra
0: avantaj. Niye öyle
1: sakatlandı.
0: diyorsunuz? Çok büyük avantaj. Greenwood'un diyorum idmanı yok. İki tane idmanı var. Hazırlık maçı falan yok. Mesela
1: Zaten
0: Fenerbahçe'ye
1: Sergen
0: gelirken.
1: Hocam'ı izlediniz mi? Sergen Hocam iki programdır Greenwood'u hani teknik kalitesini övüyor ama fiziksel olarak da yerlerde olduğunu ve yani oyuncunun tanınamaz halde olduğunu söylüyor aslında.
0: Yani tanım o kadar olmasa da ama performansının tam istenilen seviye, %100 seviyesine gelmediğini ben de görüyorum.
2: Ben çok beğenmiyorum ya şu anda Greenwood'u. Özellikle derbide abi aldı aldı kendi gitti aldı aldı kendi gitti.
1: Abi
2: Kendi
1: orada da
2: bitirmeye çalıştı. Yani
1: takımın
2: biraz
1: hiçbir şey yapmamasıyla alakası olabilir
2: egoist oynadı. Bence iki pozisyonda ilk yarıda çok müsait açıda arkadaşları vardı abi golü yaptırabilirdi. Kendi atmaya çalıştı. Bence yanlış yaptı.
0: bir iki pozisyonda evet sağa sola servis edebilirdi.
1: Fenerbahçe'de şu an Kante ve Ederson dışında bahsedebileceğimiz üçüncü iyi bir şey yok bence zaten. Sorun orada.
0: Evet.
1: Vallahi yani Skriniar dersin
0: Yani
1: son maç gol attı
0: bakmayın
1: çabaladı değil mi?
0: aslında şöyle de bir şey var. İrfan Can Kahveci ilk yarı mesela oynadı ikinci yarı çıktı. Ama Fenerbahçe ikinci yarı İrfan Can Kahveci çıktıktan sonra Kerem de daha çok top kaybetti ileride. Mesela yani evet
1: İsmail Hoca bunu
0: birini
1: söyledi ya
0: yani
1: zaten.
0: hem İrfan da iyi değildi evet ama İrfan bu kadar top kaybı yapmadı mesela.
2: Ama deme sonra. Ya İrfan'ı koruma şimdi.
3: Yok korumuyorum, İrfan da oynayamaz. Bu arada İrfan Fenerbahçe'nin şu an oynadı mı? Hayır abi bak bunu linçlemek için değil mi? İrfan da kötü oynadı. Çıkmaksında %100 doğru. Ama giren de ondan iyi olmadı mesela. Takım tabii. Girdi, giren oyuncu da daha da kötüye götürdü takımı.
1: Abi Kerim'in
3: hani kötünün kötüsü ya. Oldu o maç aslında. Şunu diyorum. Biri kötü, giren ondan daha kötü top kayıpları yaptı. Yani ikisini topladığın zaman ikisi de Fenerbahçe için o gün doğru bir oyuncu profili olmadı.
1: Kerem değişikliği çok yanlıştı abi. İrfan ne kadar kötü olursa
3: ama
1: olsun.
3: Ama o gün o şartlarda da Kerem'den başka oyuna kimi koyacaktı?
1: Abi geride değilsin. İsmail'i koyuyor.
3: Fenerbahçe'nin 85. dakikada oyunu kurtarıcı olarak İsmail Yüksek'e koydu abicim.
1: Tamam işte 85'te...
3: Yani biz o kadar iyi bir takım değiliz işte, onu demek istiyorum. Yani biz bu kadar
1: değilsiniz
3: geniş zaten. Bir kadro işte oyunu öyle bitirebilecek, 85'te oyuna girip de gol atabilecek oyuncu mu aldık biz mesela? Elimizde başka bir oyuncu yoktu. Var mıydı ofansif anlamda bir oyuncu daha maçı çevir? 85'te İsmail girdi abi, aslında özet bu.
1: Bakın İsmail çok... girdiğinde yedekte başka kim vardı ona bakacağım.
3: Bakın mesela. Abi vallahi Fenerbahçe'de gol atıyor. Nene sağda, Kerem sağda, İrfan çıktı, Greenwood sağda, Lukaku sağda, Vedat çıktı. Ne yapabilirdi? Lukaku Vedat ikilisi yapabilirdi ama çok büyük o da risk olurdu, o da olmazdı.
1: Yo bir şey diyeceğim. Lukaku da oyunda ya İsmail girdiğinde.
3: Efendim?
1: Lukaku da oyunda İsmail girdiğinde.
3: Lukaku oyunda zaten. Önce Vedat çıktı, Lukaku girdi. Tamam mı? Fenerbahçe 85'te İsmail giriyor mesela Fenerbahçe.
1: Abi gerçekten tek bir ofansif oyuncu yok. Bartu, bir tane Levent, yok. Bartu, Levent Mercan, Opong, Mert Müldür, Yiğit Efe, Mert Günok. İnanamıyorum. Bu
3: kim
1: nasıl
3: girecek? Mert Günok mu girsin gol atsın?
1: Abi bu nasıl abi? Bir yedek kulübesi? Bir ciddi söylüyorum bak.
3: Hani böyle biz uçuyoruz,
1: Bartu,
3: kaçıyoruz ama.
1: Bartu, Levent, Opong, Mert Müldür, Yiğit Efe, Mert Günok. Yani skandal. Vallahi skandal bak.
3: İşte Fenerbahçe'de bakın.
1: Sencilo Aziz'e kaçmış gibi bu.
3: 85'te gol atması veya orada tutması İsmail Yüksek'i alıyor Fenerbahçe oyuna. Demek ki Fenerbahçe'nin kadrosu da çok da öyle ofansif anlamda geniş bir kadrosu değil. Ya yani Fenerbahçe ucunda eksik kalmış abi. Bu kadar basit.
1: Genel konuşuyoruz.
2: Abi Lukaku var orada.
1: Hayır Lukaku oyuna girmiş.
3: Kerem zaten var. Abi Vedat'ın
1: konuştuğumuz yani. Şey şu 84'te
2: abi,
1: İsmail.
2: Abi o zaman sen şimdi bu kadroyu diyorsan ki geniş değil. Galatasaray'ın Çorum maçı kadrosunu hatırlasana ya.
1: Evet kazanamadı o yüzden işte zaten.
2: Ya işte tamam mı? O daha kötüydü abi. Bir tane ofansif. Burada en azından Lukaku var, Kerem var. Galatasaray'ın Çorum maçı şeyinde kulübesinde hiç biz, kimse yoktu. Rakip 10 kişiydi.
3: Biz gerçekten çok büyük hata etmişiz ya. Biz o an 80'de 75'te Talisca'yı oyunu alsak ya %100 gol atabilecek, maçı çevirebilecek bir tane adamı elimize verdik
2: için,
3: ya.
2: Semedo için
3: yani Semedo mu gidip gol atacak ya. Abi? Talisca mı gider gol atar ya? Vallahi burada üstümü başımı yırttım ya. Dedim ki yapmayın dedim ya. Yani ikisi arasında seçim yapılacaksa en çok gol atan adam gönderilmez dedim. Alsın kulübede dursun. Bak 85'te İsmail gireceğine Talisca girerdi. Ah girelim buradan Asensio'ya. Asensio yok işte. Asensio veriyorum. Son dakika Roma maçı kadrosunda olmayacak. Gaziantep maçı kadrosunda ilk 11 olmayacak. Çıkarın abi Asensio'nun şeyini bana. Neyini? Sakatlık gününü. Hangi gün sakatlandı resmi size açıklayın.
1: Son oynadığı maç ilk 11 oynadığı maç 5 Nisan 2026 Beşiktaş maçı olması lazım.
3: Bu sene Fenerbahçe'de resmi site ne zaman açıklamıştı Asensio 7 ile 10 gün arası yok dediler bize?
1: Bakıyorum.
3: 7 ile 10 gün arası. E peki bugün şu saat şu dakika takım idmanda. Şu an takım idmanda Asensio bireysel çalışıyor arkadaşlar. Topu ayağını vurmuyor. Bu adam topu ayağını vurmuyor abi. Bu adamın sakatlığı ne?
1: Ne?
3: Ne abi bu adam? Sol üst adenede gerilme diye açıklandı. O zaman bu Medikan Hastanesi bizi kandırıyor kardeşim.
1: 22 Ağustos.
3: Burada yollar ayırsınlar o zaman. Eğer burada bir yalan var abi.
1: Sercan abicim 22 Ağustos'ta ilk 11 çıkmış en son. Doğum günümdür bu arada. 9, 8, 17 gündür.
3: Şimdi 17 gün. Bu adam için bize ne dediler? 7 ile 10 gün. 17 gün oldu. Asensio yok. Asensio Roma maçında yok. Kadroda olmayacak.
1: Evet.
3: Asensio en iyi ihtimalle pazar günü kadroya Antep maçıyla girecek. O da en iyi ihtimalle söylüyorum.
1: Antep maçına girerse 24. günde kadroya girmiş
3: 24. olacak. Günde kadroya girmiş olacak. Araya bir maç daha geliyor. Kim geliyor?
1: Eyüp mü var?
3: Eyüp mü var? Eyüp'le beraber milli ara başlıyor değil mi?
1: Eyüp.
3: Eyüp'le beraber. Ya arkadaşlar. Bakın böyle bir sıkıntı var. Sen hala elindeki onun alternatifi Talisca'yı gönderdin. Şimdi buralarda bir büyük hatalar var abi. Ben burada Oğuz hocam kusura bakma. Sportif direktörlük görevi senin yapabileceğin bir görev değil. Niye dedim? Çünkü burada bir mühendislik yapılması lazım. Ve bu mühendisliği de sportif direktörle teknik direktör yapar. Kadro mühendisliğini. Başkan yapmaz. Hüseyin oyuna girdiğinden, oyuncunun sakatlığından. Oyuncunun sakatlığı nasıl abi bu kadar uzuyor? Nasıl uzuyor abi?
1: Abi
3: şimdi ben anlamıyorum şimdi. Bu Asensio'da böyle bir sorun varsa biz niye gönderiyoruz abi Talisca'yı? Ya bana biri çıksın bunu açıklasın. Yani bana çakmayla, öbürüne çakmayla olmuyor bu işler. Çıkın kamuoyuna açıklayın. Fenerbahçe taraftarı bundan haber bekliyor. Roma maçında yok abiciğim senin Asensio. Ne zaman oynayacak bu Asensio? Biz Asensio'dan ne zaman faydalanacağız abi? Geçen sezon bize bir çilek tadında bir 10-15 hafta bir tat bırak.

0: Asensio, aman Allah'ım yani ilk defa formasını alayım. Arkaya Asensio'yu yazdıracak kadar bize özel şeyler yaptı. Ondan sonra Asensio kardeşim, o Beşiktaş maçından sonra, sakatlığından sonra bir daha Asensio dönemedi sahalara. Döndüğü maçlarda da %50 ile oynuyor. O Trabzon maçında 90+4'te pres yapan, ceza sahası orta sahaya kadar koşan, topu kesen, 94. dakikada oynayan, oyundan çıkmayan Asensio yok. Biz bir daha öyle bir Asensio görmedik. O zaman niye elindeki adamı gönderiyorsun? Böyle bir sıkıntı varsa. Tamam, belki düzelecek milli aradan sonra, performansını artıracak, bir şey demiyorum ama bir daha sakatlanırsa ne olacak? Ofansif anlamda senin gol atacak başka oyuncu kim abi? Lukaku, Vedat mı? Lukaku, Vedat'ı topla, Asensio, bir de Vlahovic'in kaç golü var abi? Çıkarın
1: dört,
0: abi.
1: Dört.
0: Bizim kaç golümüz var?
1: Vedat'ın 2 mi?
0: 2.
1: Lukaku 0.
0: Abi bak, golcü anlamında da senin ihtiyacın olan bir oyuncuyu gönderdin. Çünkü en çok gol atana gönderdin. Şu ana kadar ligde en çok gol atan oyuncu Talisca Fenerbahçe'de. Sen de mi? Değil. Yerine oynayan kim? Vedat. Hala Lukaku kafalarda soru işareti. Oyuna girdi Beşiktaş maçında. Ben bu Lukaku'nun öyle Fenerbahçe'yi şu an şu performansıyla alıp götürebilecek bir şeyi vermedi. Havası vermedi. Bir abi, öyle bir kaldım yani. Abi, belki de daha iyi olacak önümüzdeki günlerde. Bilemiyorum ama yani ben çok ciddi kafamda soru işaretleri oluştu.
1: Düz mantık bakıyorum. Lukaku nedir? Şu an Vedat'ın yedeği değil mi? Abi sen Lukaku'yu almasan, Talisca'yı tutsan hem Vedat'ın yedeği elinde hem Asensio'nun yedeği elinde olmuş oluyor. İkisinden de olup Vedat'ın yedeği bile olamayacak bir fizik getiriyorsun, koyuyorsun ve derbi kaybettikten sonra da çıkıp diyorsun ki kadromuz iyi, abi, şampiyon olacağız falan. Ben Aziz Bey'in söylediklerini bugün çok anlayamadım.
0: Transfer politikasına göre Lukaku birinci forvet.
1: Kadro öyleyse daha komik abi.
0: Planlamasına göre Lukaku Fenerbahçe'nin birinci santrafor olarak alındı. Vedat şu an ikinci santrafor olarak düşünülüyordu. Yani en son kağıt önüne koyuyorsun ya babacığım. Bir Lukaku, iki Vedat.
1: Abi bir kalıp vardı
0: aslında
1: ya.
0: Aslında biz burada yayında şunu dedik. Şu an için şu performansa bakarken hadi bir Vedat olur, iki Talisca olur, üç Lukaku olur dedik. Ha, önümüzdeki günlerde performans artar, iş değişir, onu bilemeyiz. Ama ben şu an elimde en çok gol atan adamı üçüncü sıraya koyamıyordum mesela. Sıralama yaptığımızda. Murat Aşık'la da yaptığımızda burada yayında aynıydı. Üçüncü sıraya kimse. Fenerbahçe taraftarı da üçüncü sıraya bu arada Talisca'yı koyamıyordu. Bizim sorunumuz var abi. Bizim kadro mühendisliğinde çok ciddi sorunumuz olmuş.
1: Bu fotoğraf... Ya yine burada ince gözükmüş de abi, son Beşiktaş maçında ciddi arkaya dönemedi falan adam ya. Neydi
0: abi,
1: o öyle?
0: Abi ben bilmiyorum. Bu, bak,
1: bununla oynadınız mı bu fotoğrafla? Oynama işim var. Oynama işi yoksa çünkü tamamen aynı görüntüdeyiz Lukaku'yla. O yüzden diyorum da enteresanmış valla.
2: Endombele gibi ya. Endombele gibi.
0: Abi, şimdi bu kalın cüsseli bir oyuncu. Belki kas yağı oranı futbolcu standartlarına göre doğrudur. Onu da bilmiyorum. Yani yağ ve kilosu fazla demiyor şu an teknik Samandıra ekibi yapılan ölçümlerde. Ama geniş bir omuzu var. Geniş bir kası var. Yani anlatabiliyor muyum? Galatasaray'da sizdeki Abdülkerim gibi. Yani,
1: az mı çıkıyormuş yani?
0: Yani bu ama ağır kalıyor abi. Ağır kalıyor
2: ama
0: yani.
2: Lukaku hep öyle değil miydi ya?
0: Vedat da ağır.
1: Abi böyle gözükürdü ama önü boşken mesela herhangi bir stoper oyuncusu onu yakalayamazdı. Şu an her stoper onu yakalar gibi. Hızlanamıyor.
0: Abi şu an zaten her stoper Vedat'ı da Lukaku'yu da yıkalar, hızlı stoperler. Onu bir alıp cebe koyalım. Yani burada alıp da topu çok hızlı götürebilecek oyuncular değil. Fenerbahçe'de zaten şu an öyle bir oyuncu da yok. En yakın Greenwood hızlı. Yani Greenwood'da Vedat kısmen biraz kıvırdayabiliyor ama öyle çok hızlı giden bir hücum hattımız yok bizim 3. bölgede. Hani bizim 3. bölgede bu.
1: Bileao yok yani değil mi? Bir Sané yok mesela.
0: Yani Sané'ye şey yakın. Greenwood yakın ama Leao hızlı hepsinden tabii. Ya hepsi, Osimhen hepsinden hızlı.
1: Yani.
0: Yani şimdi La Osimhen'li, Barış Alper'li hücum hattına baktığın zaman Fenerbahçe o hücum hattından geri kalıyor.
2: Ne oldu yaz transfer döneminin şampiyonu Fenerbahçe'ye?
1: Abi son 10 günde öyle bir tersine döndü ki o iş.
0: Abi ben hiçbir zaman öyle demedim. Yaz transfer dönemi şampiyonu Fenerbahçe demedim. Demem
2: yok,
0: de.
2: Yok hayır, herkes
0: yani öyle bir şey demeye gerek yok. Yaz transfer, ben her zaman şunu dedim. Sen Osimhen gibi bir adam getirmediğin takdirde atan ve tutanın Galatasaray'dan İyi olmayacak dedim. Ben her zaman burada bir yıldır size program yapıyorum. Sen Osimhen ayarında bir forvet getiremiyorsan en büyük sorun bu.
2: Abi yok ya, ama sen yine de Osimhen ayarında.
0: Ona yakın var. Birini getireceksin abi. O zaman Cirasi'yi getirseydi abi.
2: Abi elindekini gönderme desen önce Talisca'yı. Yani leblebi gibi gol atan ya, yıllardır 10 senedir Beşiktaş'tan ayrıldığından bu yana Talisca'ya teklif vermeyen büyük kulüp kalmamıştı. Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı, Fener'i. Yıllar sonra Fenerbahçe bunu başardı. Adam geldi. Geçen sezon takımın en çok gol atan oyuncusu. Bu sezon en çok gol atan oyuncusu.
0: Ya adam Osimhen'den fazla
2: adamı yolladın ya.
0: Şimdi tamam kıyaslamıyorum.
2: Bir de kim için vazgeçtin?
0: Osimhen'le yan yana koyuyorsun, Talisca daha çok gol atmış.
2: Vazgeçtin abi. Semedo için vazgeçilir mi ya Talisca'dan? Gerçekten akıllı olur gibi değil.
0: Ya Ali Naci sen şimdi ben bir kulüp başkanıyım. Kusura bakmayın lafınızı. Kulüp başkanıyım. Türkiye'den bir futbolcu bakacağım. Forvet bakıyorum değil mi? Getirdin önüme koydun. Sportif direktör önüme kağıdı koydu. Bakıyorum Fenerbahçe Talisca 43 gol. Galatasaray Osimhen atıyorum 40 gol. Lan burada bir 43 gol atmış adam var.
2: Tabii canım. Ya o, bakarsın bak, yani.
0: Performansını kıyaslamıyorum ama attığı gole bakıyorum. Golcü arıyorum ya kendime. Abi ben bu adamı bonservise eline veriyorum. Bir tekme. Tamam mı? Devam.
2: Ki rakam da ödemişlerdir bu arada.
0: Yok ödemediler.
1: Yok.
0: Maaşından karşılıklı fesih var. Karşılıklı fesih var bonservise. Şimdi bak işler kötü gidip de ben Talisca'yı övmüyorum. Ben Talisca gitmeden bunları da söylediğim için burada.
2: Tabii ki.
0: Çok rahatım bu konuda yani. Ben Talisca gitmesin diye burada her yayında kendimi parçaladım. Bugün Beşiktaş yendi diye de konuşmuyorum. Semedo ile sen şampiyon olamazsın. Talisca ile şampiyon olma olasılığın var. Allah'ın kitabını seven söylesin ya. Bir tane futbolu seven biri hangisi bu yorumu yapamaz? Yani bunu başkan da yapabilir. Sportif direktör de yapabilir, teknik direktör de yapabilir. Ya bunun için hiç kimsenin yorumcu olmasına, gazeteci olmasına
1: meselenin
0: gerek yok.
1: Garipliği peki nerede artıyor biliyor musun abi? Sen şimdi ne için Talisca'yı gönderdin? Semedo'yu takımda tutmak için.
2: Evet.
1: Derbi mağlubiyetinden sonra çıkıp yaptığın açıklama ne? Mert Müldürümüz var niye oynatmıyoruz? Mert Müldürüm mevkisine sağ bek. Demek ki sen derbide en çok Semedo'yu beğenmedin. En çok beğenmediğin adam için de Talisca'yı tuttun. İşte onu da meçhul.
0: Başkanın da tutarsızlığı var. Başkan madem Mert'i bu kadar tutuyorsun niye oynamasın desin. O zaman Mert'le oraya bir tane sağ bek alırdın. Arda Okan'ı atıyordun. Elinde Talisca'yı tutardın mesela. Niye anlasın. Tutmadın? Ya sizce Talisca'nın gidişine ne İsmail Yüksek ne Oğuz Çetin o bu hiç kimse.
1: İsmail Kartal.
0: İşte İsmail Kartal. Bunlar müdahale edebilir mi ya? Burada yok. Tek patron var Aziz Yıldırım abicim. Aziz Yıldırım hayır dese bir Allah'ın kulu da buradan Talisca'yı gönderemez.
1: Çok net.
0: Gönderemez.
1: Demedi mi? Bu,
2: her şey abi zaten. Şu an senin hocam Fred'i göndermiyordu abi. Ne oldu?
0: Hiç kimse onun lafının üzerine laf konuşamaz Fenerbahçe'de. Öyle bir liderliği var onun kulüp içinde. Bu adam kalacak derse kalır kardeşim. Ha hoca gitsin desin, Aziz Başkan gitmeyecek desin gitmez. Bu kadar netim. İsteyen alınsın, isteyen darılsın. Ben anlamam. Ne olursa olsun tokmak Aziz Yıldırım'ın elinde kardeşim.
1: Sana bir şey söyleyeyim mi? Orada çözüm bulamadı. Orada Talisca'ya hani menajerler aracılığıyla biz bunu Katar'a götürebiliriz diye bir şey
0: evet,
1: geldi ya.
0: Evet.
1: Aynısı Semedo ile ilgili gelse hiç düşünmeden bence yollardı. Semedo ile ilgili sıfır teklif ve sıfır ilgi olması bu 4.2 maaşla da paralel bir konu bu. Bu 4.2 maaşla ben olsam
0: Semedo'ya yaklaşmam. Herkesin maaşını mesela. Ödedi. Gidenlerin hepsinin parasını tamam, ödedi. Abi. O zaman Semedo'yu da ödeseydi.
1: Ama işte Semedo'yu
0: Euro'da Semedo'ya verseydin.
1: Semedo'yu talip bulamadı niye? Bence işte.
0: Abramat'la Diego Carlos'un şeyini vermedik mi? Parasını verdik fesih ederken. Onlara verdiyse o zaman Semedo'yu da ver abi. Takımın şampiyonluğu her şeyden önemli değil mi? İki de ona ver abi o zaman. Teklif geldi gelmedi kısmına takılmıyorum. O zaman git Avrupa'ya yaz abi Semedo'yu.
1: İyi de onu anlatıyorsunuz ya babamla iki aydır bir aydır. O olmuyormuş.
0: Oluyor olur. Artık Türkiye.
1: Nasıl oluyor?
0: TFF'de şey çıkardı ya.
1: Hayır, derken oyuncular bununla ilgili sorun çıkarabilir.
0: Tamam sorun çıkarabilirler.
1: Anlattınız
0: sorun ya, çıkarabilir ama senin şu an şampiyonluğundan daha mı iyi? Sorun çıkarsa parasını öde. Oyuncu der ki kardeşim paramı aldım der.
1: Abi şimdi bu paramara muhabbetlerine girmişken Alp Eralp bu Murat Zorlu'yla program yapıyorlar ya şeyde evet. Spor Dijital'de. Orada enteresan şeyler söylemiş. Hani acaba biz bu limit ya da hani aldığımız 7 milyonluk ceza üzerine yeni bir ceza yememek için mi Lukaku'dan sonra frene hatta Lukaku'dan sonra da değil. Lukaku ile beraber bir frene basma işi oldu. Santrfor'a 35-40'lar konuşuluyordu. 6'ya Lukaku aldın. Tamam bu parayı kanada ayıracağız biz dedin. Kanat almadın. İyi kanat almadığımıza göre orta sahaya gömüyoruz. Can Uzun geliyor dediniz. Hiç kimseyi almadınız. Acaba bu işler limit, ceza, meza bunlarla alakalı mıdır diye de sana bir sormam lazım.
0: Vallahi Lukaku transferini yapacakları hafta tamam mı? Elimize limitimizin olduğunu ve bir santrafora hatta Dirazzi'ye teklif yaptık ama kulübü vermedi. Bonservis konusunda da vermeye hazırdık dediler. Şimdi limit sorunu olmuş olsa ben onların söylediğini söylüyorum. Dirazzi'ye nasıl o teklifi yapacaklardı? Dirazzi'ye. Grassi'de son günü Lukaku'dan önce o parayı vermeye ikna olduk dedi. Kabul ettik dedi yönetim kurulu toplantısında aramızda yaptığımızda. Grassi'nin istediği bonservisini vermeyi ve maaşı kabul ettik. Gittik diyor. Bu sefer de diyor siz çok geç kaldınız. Lig başladı. Biz artık onun yerini dolduramayacağız. Abi insanların bir futbol aklı var. Futbol mühendisliği var. Senin gibi değiller adamlar 3 ay bekleyemezler bir futbolcuyu satmak için. Sen gittin Haziran'da seçime girerken aldın. Al dedi sana adam. Alıyorsan şimdi al dedi. Almıyorsan bir daha vermem dedi. Sen şeyde gidersen Ağustos'ta adama ben topçu istiyorum dese adam maça çıkmış. He, ben kadro mühendisliğimi yaptım bitirdim. Sen şu an 30 değil 40 de versen satmıyorum dedi. Sen ondan sonra Lukaku'ya gitti. Lukaku'yu 3 aydır Fenerbahçe'ye öneriyorlar. 3 aydır.
2: Lukaku'yu önermedikleri bu arada kulüp kalmadı.
0: Kulüp kalmadı yani. 3 aydır Lukaku.
2: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş.
0: Tabii canım. Lukaku geçen sezon Saadettin Saran'la FaceTime konuştu. Bu Türkiye'ye gelen menajeri FaceTime görüştürdü. Sonra gittiler Tedesco'nun yanına. Tedesco'yla görüştüler. Tedesco almadı. Alsaydı Tedesco. Zaten geçen sene geliyordu Lukaku. Hmm. Bak ne diyorum Saadettin Saran'la FaceTime görüştüler. Saadettin Saran tamam dedi. Ertan Torun olur tamam dedi. Biz kabulüz dedi. Hocayı ikna edersek alıyoruz dedi. Abi, Aykut, açıksınlar beni yalanlasınlar. %100 teyit bilgi.
1: Yalanlamazlar.
0: Ben yani, bak o kadar diyor. Adam diyor ki arayan menajer diyor. Ben açtım diyor telefonu. FaceTime'da Lukaku'yu konuşturdum diyor.
1: Abi Aykut kocaman da cirasıyla konuşmuşsunuz. O zaman görüştürmeseniz mi kimseyle santrfor adaylarınızı? İşte,
0: gelmiyor. Demiyorum. Ondan sonra bu olmayınca alamayınca biz Grassi'yi ondan sebep gittiler Lukaku'yu aldılar. E kardeşim bu planlama böyle mi yapılır ya? Fenerbahçe'nin bir santrafor ihtiyacı var. Tamam mı? 2 yıldan beri kendimizi burada parçalıyoruz. Fenerbahçe'nin santraforu yok. Geçen sezon Fener'in santraforu olsaydı tüm Türkiye'nin ve tüm kamuoyunun birleştiği tek nokta vardı. Fener şampiyon olurdu. Golcüsü olsaydı. En büyük sorun oydu. E biz bu sorunu bildiğimiz halde ne Haziran'da çözebildik, ne Temmuz'da çözebildik, ne Ağustos'ta çözebildik. Ağustos'ta geldi. Ha umarım ben yanılırım bu arada. Allah benim belamı versin ben yanılayım. Lukaku'yla Vedat ligin gol kralı olsun. Ben yanılayım. Ama inşallah olsun. Ama ben hala Osimhen gibi bir adamın Galatasaray'da olduğu senaryoda benim forvetlerin onlardan iyi olmadığını ve yine Galatasaray'ın bizden bir adım önde olduğunu görüyorum. Futbol olarak. Çünkü gördük önde baskı yapamıyoruz. Takım yoruluyor. Topu rakibe vermemiz lazım. Yani koskoca Fenerbahçe camiası topu rakibe vererek oyun mu oynayacak sezon
1: boyunca? Abi sen konuştukça aklıma yeni yeni sorular geliyor. Şimdi sen dedin ya Cirasi'ye aslında parayı vereceklerdi de. Cirasi'ye aslında parayı vereceklerdi de işte Dortmund bırakmadığı için olmadı vesaire. Yani aslında Fenerbahçe'nin kadroyu güçlendirmek için yakacağı bir para vardı.
0: Vardı.
1: Ama Lukaku'dan sonra bu para yakılmadı.
0: Yakılmadı sonra yani. Planlamayı Lukaku'ya çevirdiler. İnandı Aziz Başkan Lukaku'ya. İnandı. Umarım haklı çıkar abi ne diyeyim.
2: Peki sence bugünkü tabloda suçlu İsmail Kartal mı Aziz Yıldırım mı?
1: Çok güzel ben bunu soracaktım yayın içinde.
0: Yani teşekkür ederim. Abi, İsmail Kartal da teknik direktör değil mi abicim? Bir listesini verir. Olmuyorsa
2: ama
0: alır ceketini gider abi.
2: Tercihleri İsmail Hoca yapamıyor ki belli ki.
0: Evet. O zaman durmasın abi.
2: Takımdan giden.
0: Abi teknik direktör davulla topmak olan... kimin elinde olur? Teknik direktörün elinde olur.
2: Öyle bir tablo var mı Fenerbahçe'de?
0: Yok. Davul İsmail Kartal'da tokmak Aziz Başkan elinde. Bu kadar basit ya. Bunu bilmeyen yok. Hani bunun içinde kalkıp da böyle şey Sercan böyle demeyin kardeşim. Olay yok. Bu. Aziz Başkan olduğu yerde hiç kimse tokmağı elinde alamaz. Ne yönetici alabilir ne teknik direktör olabilir ne sportif direktör olabilir. Hiç kimse alamaz. Her zaman tokmak Aziz Yıldırım'ın elindedir. O son sözü o söyler. İsmail Kartal bir takım belki raporlar, analizler doğru çıkarmış olabilir ama o an ikna edememişse olmamıştır. Aralarında konuşup bu yolu seçmişlerdir, o yola gitmişlerdir. Hani ben itibarsızlaştırmıyorum ama bir gerçeği söylüyorum. Oranın kralı Aziz Yıldırım'dır. Son sözü o söyler.
1: Tamam bu zaten bilmediğimiz bir
0: ama
1: şey değil.
0: Ama Ali Koç da öyle değildi mesela abi. Ali Koç mesela otururdu, teknik direktör onu ikna ederse veya bir şey olursa Ali Koç İsmail Kartal'a daha geniş alan veriyordu mesela çalışması için. Ahmet Ketenci ile ikisine. Kısmen de başarılı oldular. Yani İsmail Kartal'ın üzerinde ben bir baskı var diyorum. Bir şey anlatmaya çalışıyorum size burada. Kaç yayındır.
1: Tamam.
0: Aziz Başkan'ın baskısı öyle kolay bir baskı değil. Ha şöyle de yaptılar. Mesela dediler ki soyunma odasına indi. İşte fırçaladı. O oldu bu oldu. Abi hiçbiri yok. Aziz Başkan da hakkını yemeyelim. Hiçbir şekilde inmemiş soyunma odasına. Bugün sordum şu ana kadar Samandıra'ya geldi takımla toplantı yaptım. Hayır yapmadı. Tek an itibariyle ailesi... başkan sadece maç sonu çıkıyor. Basın toplantısını yaptı aşağıda Mikson'da. Ondan sonra gitti. Bir daha da ne İsmail Kartal'la telefonla görüştüm onu bilemem ben. Ama ne Samandıra'ya gitti ne soyunma odasına gitti. Yani muhtemelen bugün günlerden salı. Çarşamba perşembe günü belki gider. Hocasıyla takımıyla bir toplantı yapar. Ama bu takımı biz ayağa kaldırmak zorundayız demiş bak yöneticilere. Hepsi bir küme kurmuşlar. Bir araya gelmişler şeyde maçtan sonra. Şeyde yukarıda protokolde bizim bu takımı ayağa kaldıracağız. Sakin olun. Tamam mı? Çözeceğim ben bu işi demiş Aziz Başkan. Ondan sonra toplantısını yaptı. Muhtemelen şimdi planlarını yapıyor. Hocasıyla toplantı yapacaktır. Takımı toparlayacağız diyor. Yani bu takım kötü bir takım değil. Biz bu takımı ayağa kaldıracağız diyor Aziz Başkan. İnanıyor buna. E bakalım. İnşallah.
1: Başkan takımı kendi kurduğu için bizim takımımız iyi. Biz şampiyon olacağız diye açıklama yapıyor da işte bahsedildiği kadar iyi mi? Ben çok soru işaretlerim.
2: Abi çok çalışmalıyız. Daha çok çalışmalıyız. Mert Müldür'ü kullanmalıyız. Şimdi merak ediyorum ben, Mert Müldür Roma maçında oynayacak mı acaba?
1: Bana oynayacak gibi geliyor nedense.
0: Abi Mert Müldür Roma maçında oynuyorsa İsmail Kartal istifa etsin. Eğer İsmail Kartal maça çıkmasın.
2: Ben bugüne
0: kadar... Kadroyu o zaman Aziz Yıldırım yaptı, verdi eline diyeceğim. Roma maçında Mert Müldür ilk 11 çıkarsa direkt bu yorumu yaparım. Çünkü Aziz Başkan'ın iki gün önce basın toplantı, yani söylediği sözü üzerine sen Mert Müldür'ü oynatırsan, bak Semedo'nun sakatlığı varsa bir şey diyemem. Ben böyle ön yargılı değilim. Ama belli ki Semedo'nun bir sakatlığı yok. Aziz Başkan dedi, sen Mert Müldür'ü sahaya sürersen itibarına çok zarar vereceksin. Ama git Antep maçında Mert Müldür'ü oynat. Ondan sonraki maçlarda oynat. Ama 3 gün sonra maçta oynatırsan hepinize soruyorum. Herkes aynı yorumu yapar mı yapmaz mı? Tüm spor kamuoyuna soruyorum.
1: Yapar.
0: Herkes aynı yorum yapar. Çünkü Aziz Başkan niye Mert Müldür'ü oynamıyor dedi. Sen çıkar onu 2 gün sonra oynatırsan hocam çok ciddi kendini ezdirmiş olursun bu konuda.
1: Bir de maçı da kaybedersen hem denileni yapıyorsun hem kazanabilirsin.
0: Yani İsmail Kartal dönemi gerçekten o gün bitebilir işte o zaman bundan sebep.
1: Bunları konuşacağız abi. Biraz vallahi ben bir kez okumak isterim.
2: Kaç? 6 sene başkanlık yaptı değil mi Sayın Kim? Başkan Dursun Özbek? Ben 6 senelik Dursun Özbek döneminde hiç görmedim, duymadım. Bilmiyorum yani. Şu oyuncu niye oynamıyor? Bu futbolcuyu kullanmalıyız ben falan
0: de
2: dediğini.
0: Ben de duymadım.
2: Zor.
1: Zor zor.
0: Abi bizim başkanımızın biri çıkıyor diyor, biz üçlü oynamayacağız diyor canlı yayına. Tamam mı? Üçlü hocasını orada mesela Galatasaray maç öncesi biz üçlü değil dörtlü oynayacağız dedi o kazandığımız maçta. Tamam mesela başkan
2: kaç hocasına dedi
0: diye bile mesela girdi. Bizim bir başkanımız çıkıyor, bu oyuncu neden oynamıyor diyor. Yani bizim zaten başkanlarımızın bunları arka planda kamuoyuyla değil hocasıyla görüşerek yapması lazım. Kamuoyunun bilmesine gerek yok bazı şeyleri.
1: O üçlü olayı da çok acayipti.
0: Yani. Evet abi hatırlayın abi, her şey çabuk unutuluyor.
2: Hem Pereira'ya yaptı hem de Jose Mourinho'ya. Mourinho'ya da yaptı, Gesso da yaptı.
1: Gesso da yaptı.
2: Ve yaptı hepsini mi? De yayınlarda açıkladı bu arada.
1: Süper chatlere geçerken de beğenilerinize talip olduğumuzu bir hatırlatalım. Kaç evet, beğeniyiz acaba?
0: Kaç beğenimiz var?
1: 2800, haydi 3500'e bir yürüyelim o zaman.
0: Burası 4000'le biter abi, siz merak etmeyin.
1: Yürüyüş birazdan, başlatalım değil
0: birazdan,
1: mi?
0: Birazdan bizim ekip Fener Galatasaray aynı anda beğeni tuşuna basar.
1: Avrupa haftası beğeni iyi olur.
0: Başladınız mı trollemeye?
1: Başladık. Şu sıralar başlıyoruz bizim zamanlar.
0: Başladınız.
1: İskinov Vlahovic.
0: Bir haber troll sayfasına hoş geldiniz.
1: İskinov Vlahovic kim almadıysa Fener'e kovulsun, Lukaku ne? Hakikaten Beşiktaş'a Lukaku'yu öneriyorlar. Beşiktaş bunu reddediyor. Sonra gidip Vlahovic alıyor. Vlahovic daha iyi aslında. Yani Fenerbahçe'nin çoğu aksiyonunun doğru aksiyon olmadığı da yavaş yavaş çıkıyor mu ortaya, nedir bilmiyorum ya. Ben böyle söyleyince taraflı gibi oluyor da gerçek düşüncem de bu yani, objektif olarak.
0: Abi Fener ne diyelim yani? Aynı şeyleri söylüyoruz.
1: Ne diyeceksin hakikaten, ne diyeceksin?
0: Daha yeter abi, daha ne diyeyim yani?
1: Muhammed Ilgaz hani artı iki kuralı Fenerbahçe için çıkarılmıştı sevgili Naci.
2: Kullanmadılar, biz ne yapalım?
1: Kural onlar için çıktı ama onlar kullanmadı mı?
0: Ben ama bugün söyledim. Aynı Fenerbahçe'nin de böyle bir talebi yok dedim. Hatta burada beraber yayın yapıyorduk. Fenerbahçe'nin böyle bir talebi yok. Fenerbahçe'nin artı iki kuralına koyacak bir oyuncu planlaması da yok. Hepsini gönderecek dedim yani. Aynen de böyle
2: ama
0: oldu.
2: Ama peki bir şey aynen soracağım sana. Fenerbahçe o kural çıktıktan sonra kontenjanı boşaltmak adına gönderdiği futbolculara kontrat maliyetinin tamamını mı verdi yoksa anlaşarak mı yolladı?
1: İşte sıkıntılar var o konuda.
0: Bir fesih yaptı, üstüne maaşının kalan kısmını birazını oradan imza parası birazını Fener verdi.
1: Cihan Bey açıkladı zaten. Açıkladı verdi zaten. Bir şey dedi yani.
2: Tamam abi, federasyon asist yaptı.
1: Bad Boy GS 1905'i bir dinlendirelim.
2: Yoksa fesih olacaktı mecburen.
0: Anladık. Yine verdi abi Fenerbahçe. Yine fesih oldu. Hiç değişen. Abi, o kuralın Fener'e hiçbir faydası olmadı ki. Verdi yine cebinden para. Vermese dediğin doğru. Verdik diyor. Cebimizden para verdik diyor gönderirken diyor.
2: Abi tabii ki vereceksin. Ama atıyorum Amrabat'ın kontrat maliyeti 8 milyon euroydu. Sen o statü sayesinde, o kural sayesinde atıyorum gittin. Amrabat'ın kaç yıllık kalmıştı? 2 sene daha yok muydu?
0: 2 senem var, 1 senem var.
1: 2 sanki.
2: 8 diyelim ki. Kaç alıyordu Amrabat?
0: 4.250.
2: 8.5. Sen bu 8.5'u vereceğine o kural sayesinde ya Amrabat kal. Şampiyonlar Ligi oynayacaksın, kupa oynayacaksın. Yok ben kalmak istemiyorum. Kalmıyor musun? O zaman gel anlaşalım. 4'e bu işi bitirelim. Bu esnekliği sağladı sana federasyon. Son hafta bu kuralı çıkararak. Adamı sen fesih edecektin çünkü. Çıkaramıyorum kardeşim. Abi
0: kuralı çıkarmasa da paranı git. Şöyle bir şey var. Kuralı çıkarmasaydı da 4 Eylül'den sonra da zaten oyuncu maaşının tamamını alabiliyordu. Her şekilde oyuncu hep kaybetmiyor ama.
2: Abi tamam ama oyuncu şimdi oynayabilecek. Hem parayı aldı. Hem imza parası aldı. Hem orada oynuyor. Yani herkes işleri mutlu şu anda.
0: Her şekilde verecektin abi o adam.
1: Devam. Mehmet Özbek. Abime de onun futbol aklına da güvenin. Yaparız bunu kesin. Fatih Terim Mustera, kafe ve halka arz projeleri ne durumda açıklar mısın? Ali Naci abicim. Kafe ve halka arz. Vallahi, ben buna Florya'yı da ekleyeyim hatta. Ne oluyor
2: halka abi? Halka arz önümüzdeki sezon gerçek mağazacılık muhtemelen halka arz dediği izleyicimizin. Önümüzdeki sezon yani bu yıl içinde 2027 takvim yılı içerisinde gerçekleştirecek bir olay. Zaten özellikle bu kafe projesi de o mağazacılık paketinin içinde yer alacak ve orada değeri arttıracak olan bir durum. Kafenin de ilk olarak yanlış hatırlamıyorsam Mecidiyeköy'de açılacağını
1: evet.
2: Haluk Yürek de açıklamıştı.
1: Evet hatırlıyoruz hepimiz. Şey ben buna Florya'yı da ekledim. Oraya da ilgili bir şey duyuyor musun? Yoksa da artık bir açıklama gelmedi mi?
2: Ya Florya ile alakalı şu anda bir gelişme ve bir tarih yok.
1: Ya en son yine Haluk Yürek'li galiba yayında şey demişti. Hani inşaat mevzularının bu ara bir durgun olması falan filan.
2: Ya Nivak'la alakalı çok fazla iddia atılıyor ortaya ama Nivak'la alakalı herhangi pürüz yok. Nivak yapacak projeyi ama burada insanların gözden kaçırdığı nokta Florya'yı yık, inşaatı yap, parayı kazan. Abi Florya'da şu anda futbol akademisi orada. Altyapı sahaları, bütün oyuncuların hepsi orada. Basketbol orada. Kimi zaman işte amatör branşlar yararlanıyor Florya'dan. Yani Florya'da şu anda hala yaşayan bir altyapı tesisleri ve basketbol takımı var. Kolay değil.
1: Niye var işte?
2: Onları belli bir yere zaten taşımadan nasıl yapacaksın, nasıl yıkacaksın?
1: Abi en azından süreç bile abi, yani şu an mevzu garip geliyor bana da onun için soruyorum. Yani
2: senin için bence en değerli noktalardan bir tanesi akademi. Ama tabii biz akademiyi çok fazla düşünmediğimiz için ne yazık ki ülkede çok tüketme odaklı olduğumuz için.
1: Bu arada aklıma geldi. Biz dünkü yayında da bunu konusuna geçirmedik ama Filenin Sultanları yine Avrupa şampiyonu oldu. Onun evet, bir hakikaten tebliğini yapmamız lazım.
2: Müthiş bir olay.
1: Ben bütün maçlarını da izledim. Gurur da duyuyorum. Hakikaten gözle dolduruyorlar. İlham da veriyorlar. İyi ki varlar valla. Filenin Sultanları'na teşekkür ederim değil mi Sercan abi?
3: Gittim ben maça.
1: Maça gitmedin de.
2: Gittin mi?
3: Ben gittim maça.
1: Ha, sen?
3: Ben gittim.
1: Aa hiç story falan da atmadın.
3: Atmıyorum.
2: Yani. Nasıl atmıyorsun?
3: Bir tane tweet attım.
2: Her Fener maçında story
3: yok,
2: atmıyorum.
3: Yok yok şeyde attım ya. Tweet attım maç bittiğinde. Hmm. Yani şeyi görüntüyü çek. Tebriği yani o sevinme anını çektim orada tweet attım. Şeyde de hikaye attım ya normal.
1: İnanılmaz bir maçtı yalnız ya. Hikayeli böyle. İtalya domine ediyor gibi girdi sonra dağıttık. İyi ki varsınız. Fener'in Sultanları. Devam edelim chatleri. Doğukan 1907, Sercan abi Mehmet Ali Aydınlar aday olur mu 2027'de? Bu konuyla ilgili bir soru soracağım programın ilerleyen.
3: Tamam bu soruya da cevap vermiş olayım.
1: Aynen. Total bir Mehmet Ali Aydınlar konuşacağız ikinci saatimizde haberiniz olsun. Tuğkan Esen, herkese iyi yayınlar özellikle Naci abiye. Ardından sizlere sorum var. Bir çağ bu ne zaman monte edilecek? Biliyorum kısa sprintleri sıkıntı ama bu zamanki oyunda bizi toplar. O sırada da Abdülkerim biraz daha toplar. Benzer şeyler söylemiştim.
2: Şimdi şöyle bir sıcak bilgi vereyim bir taraftan da
1: yazışıyorsun
2: konuşurken evet yazışıyorum son durum hakkında Abdülkerim Bardakçı Sporting Lisbon maçında yok
1: ne?
2: Yok
1: ne oluyor? Aa bak dediğim doğru çıktı o zaman
2: evet Apo yok
3: kamp kadrosu açıklanmış Galatasaray
2: Apo yok
1: Apo orada da mı yok? Yani de bayağı kadroda mı yok?
2: Bir şey bunun oynama ihtimali yüksek.
1: Biz yarım saat önce bunu söylediğimizde evet. Yan bakıyorsun bize. Bak nereye de geldi.
2: Sürpriz olsun yani senin sayende bir sorayım dedim. Nitekim de şimdi yanıt geldi.
1: Sakatlıkla
2: verebiliriz.
1: Alakalı mı? Değilse çünkü.
2: Biraz da sakatlığın etkisi var.
1: Biraz daha. Anladım tamam.
2: Yani Sporting Lisbon maçında Galatasaray'da Abdülkerim yerine sol stoperde Bişiyabu'yu denemiş Okan Hoca. Oynama ihtimali bulunuyor ama Abdülkerim yok. Yani ya Bişiyabu ile yapacak.
1: İsabetli oldu.
2: Senin bence dediğin gibi Jakobs yapacak, sol beki Eren atacak ama son dakika olarak verebiliriz. Abdülkerim Lisbon maçında ilk 11 oynayacak düzeyde değil ve riske atılması düşünülmüyor.
1: Eyvallah. Eğrisi doğrusu denk geldi bence.
2: Evet. İlk 11'de yok tam bu diyebiliriz ama yani bu, Apo yok.
1: Tamam bu Kajer'in kalması için ben de Reci'ye bir yardımcı olayım. Bu şey Sercan abime ara konu olarak vereyim. Fenerbahçe'nin yazın adının geçen santrforları bir bakalım sezona nasıl girmişler. Bir de yanlarında Vedat'ta şeye bakalım. Lukaku'ya bakalım. Suarez Galatasaray'ın yarın karşılaşacağı Sportingli forvet. 5 evet. Maç 4 gol 1 asist. Pavlidis adı geçtiğinde bütün Fenerbahçe yorumcularının ve işte muhabirlerinin üzerinde birleştiği isimdi. 9 maç 11 gol 3 asist. Kirasi'de 3 maç 2 gol 1 asist. Yani baktığında hepsi 1 ya da 1'in üstünde gol bir asist ortalaması.
3: Vedat'ı alabiliyor muyuz? Vedat Lukaku?
1: Abi 2 gol. Yani neyini alalım? 2 gol işte. Vedat Lukaku 2 gol. Asist yok. Asist
2: var mı? İkisinin toplamı mı 2 gol?
1: Evet.
2: Vedat kaç gol attı?
1: Hiç atmadım abi. Lukaku zaten yok. Vedat'ın 3. golü ben hatırlamıyorum şahsen.
3: Abi zaten bundan içinde en önemli şey Pavlidis'ti. Yani onu tabii almak.
1: Ya 3.'sü varmış ya. Pardon. Konya'ya atmış, Samsun'a atmış. Ha tabii Lyon'da da doğru. Lyon'un golünü unuttum ben.
3: Yani aslında burada Gracie'yi yakalamış. Geçmiş bile.
1: Helal olsun Vedat.
2: Vallahi iyi bence Vedat.
1: Tebrik ediyorum Vedat'ı da. İnşallah yakalamış. Bir de geçse.
2: Vedat bunun şampiyon takımın golcüsü müdür?
1: Abi çok soru işareti barındıran bir o konu bence. Bence değildir yani. Çünkü.
2: Denenmişi denemeyi seviyor abi Fenerbahçe. Başkan da hoca da golcü.
1: Mallorca gol yerde. Kralı Mbappe'den sonraki falan filan da Mallorca yani eti belli budu belli oranın zaten prensi olacak. Her topu ona atacaklar. Gollerin yarısını orada atarsın ama Fenerbahçe'de
3: ben abi. Vedat transferinin de yanlış olduğunu düşünmüyorum
1: bu arada. İkinci forvet olarak olsa olabilir.
3: Vedat'ın abi. Önüne bir oyuncu alsaydı Vedat çok iyi transfer.
1: Evet, ona
3: yani okay. Geçişini çok iyi yapıyor. Kafa hakimiyeti çok iyi. Ceza sahası işte bol bol orta yapsan ortayı yani Vedat sana çok gol atar. Atar. Atıyor da ama Vedat Fenerbahçe'nin birinci santraforu alıp rakibinle kıyasladığın zaman Avrupa'daki rakiplere baktığın zaman birinci santrafor olmuyor. Oturmuyor kafada tam.
1: Tam bu noktada.
3: Bir yerde yoruluyor yani anlatabiliyor muyum?
1: Katılıyorum sana. Osimhen'le Sara grafiği var elimizde değil mi? Bir, tam bu noktada mesela hani Vedat konuşuyoruz 7 maç 3 gol. Geldiğimiz noktada Galatasaray Osimhen'den nasıl bir katkı alıyor ona bakalım. Abi 12 golün 9'unda Osimhen veya Sara'nın imzası var bir kere. Sara'da 2 gol 2 asist. Sara'yı da sana ayrıca soracağım. Sara çünkü sezon sonu Galatasaray'ın iyi para kazanabileceği oyunculardan biri olabilir bu şekilde devam ederse. Double double'a yürüyor bence yani. Çorum maçında 1. gol ve 2. gol. Yani 2-0 yapan adam Osimhen. Erzurum maçı 2. golün asisti, 3. gol, 4. gol. Maçı koparan adam. Göztepe maçında Saray'a golü attıran topuk pasıyla yine Osimhen. 3. golü de atıp maçı koparan yine Osimhen. Başakşehir maçında da attı, sakattan da çıktı. Yine Başakşehir'de perdeyi açan adam. Yani mesela geçen sene Icardi'nin 15 golünü hep bir mercek altına alıyorduk. İşte Gençler Birliği'nde sonradan girip 3. gol. Kayseri deplasmanda 5. gol gibi önemsiz önemsiz goller. Hani 15 gol attı falan filan diyorduk da boş gollerdi. Osimhen'in gollerine bakınca hep nitelikli goller bir de yani. Seni maçtan bir yerde, maçta bir yerden alıyor, bir yere koyuyor, kopartıyor ve bitiriyor mevzuyu. O yüzden de hani Osimhen'e baktığın zaman Vedat'la Lukaku'nun biraz daha düşük gelmesinin sebebi biraz da Osimhen yani.
2: Osimhen maç kazandıran, Osimhen şampiyonu kazandıran bir santrafor. Hani tek başına, tek başına takım diyebiliyoruz ya, Victor Osimhen için onu söyleyebilirsin. Ama bugünkü Vedat Muriç ya da Lukaku için aynı ifadeyi kullanamazsın.
3: Mümkün değil ya.
1: Lukaku'ya tek başına bir takım diyebilirsin ama görüntü itibarıyla yani.
2: Hacim olarak.
1: Ara ara böyle şakalar da yapacağız abi.
2: Hacim olarak evet.
1: Selcan abi kızıyor musun bana? Sen geçen sene Fenerbahçe aleyhinde şakalara kızmazdın. Bu sene bir kızmaya başladın.
3: Yok lan adam.
1: Daha alıngan mı oldun acaba? Öyleyse hiç yapmıyorum canım abim sen nasıl istiyorsun?
2: Selcan saf bir erkektir.
1: Bak unuttum onu doğru söylüyorsun hakikaten Sercan abi. Saf erkek dediğimde aklıma gelen ilk insan Sercan abi. İkincisi de Alişan.
2: Alişan o da Alişan Fenerli da değil mi? Alişan da
1: saf erkek abi. Değil ha. Mi?
2: O da Fenerli değil mi? Niye?
1: Ha o da Fenerli. Ben ne bileyim o Cennet Mahallesi'nden bile Alişan'a bir sempatim var. Bir de babamla bir ara tavla falan oynuyorlarmış herhalde. Hadi chat okuyalım. Tamam, nereye gidiyorsun?
2: Cennet Mahallesi.
3: Allah belanı vermesin ya.
1: Güzel diziydi ama. Orada... Orada Yunus komiseri bir sorular soruyordu ya hatırlıyor musunuz? Zeki Alasya'ya tam eksik. Mr. Lonely, Sercan Bey Martin Luther King gibi konuştu. Çok... Burada işte bir kişi daha olsun. Sercan Bey Martin Luther King gibi konuştu. Çok etkileyiciydi. Ne açıdan? Ne olmuş?
3: Herhalde az önceki asensiyon.
1: 10 dakikalık tirat attın ya onu diyor muhtemelen.
3: Eyvallah.
1: Of. Tuğkan Esen, ben Deniz Gül'ün forvet başlaması taraftarıyım. Barış Hamle için kalabilir. İyi bir taraftasınız. Emre Aydın, Şampiyonlar Ligi maçları lig maçları gibi olmaz. Abdülkerim ligde kötü diye, Şampiyonlar Ligi'nde de kötü oynayacak diye bir şey yok. Evet, daha da kötü oynayacak bence. Motivasyonu farklı. Abi motivasyonu farklı, fiziği yetmiyor. Sporting, yani Luis Suarez'in arkasından koşarken Abdülkerim'i pek hayal edemedim. Bence o konucu da edememiş ki böyle. Böyle olmuş. Eko Çelebi'yi, Lisbon maçında ilk 11 değil, maçı bitiren 11 önemli çünkü 60'tan sonra Sporting bitiyor. Allah Allah. İlk 11 mücadele eden, bitiren 11 iş bitirici olmalı. Güzel bir, hani Leao'yu demek ki 60'tan sonra
2: hesaplıyor. Bu arada diyor. İçeriden söylediler ama ben Jakobs'la Villarreal maçında aslında sol stoper tecrübesi var. Ama hoca sıklıkla daha çok şey, Bişiyabu'yu denemiş. As takımı.
1: Abi Abdülkerim yoksa onu oynatmak için aldın zaten. Şimdi bence ilk maç oynamadım. Sporting olur mu soru işaretini barındırmakla birlikte atman lazım bence de yani.
2: Abi olursa da bambaşka bir hikaye yaratır. Güzel olur. Güzel olur yani.
1: Abi okuduklarım zaten ya. 16 yaşında biliyorsun PSG'de Wonderkid diye ortaya çıkan bir çocuk aslında.
2: İnşallah.
1: O yüzden de hani bu potansiyeli ben saygı duyuyorum yani. Bekliyorum bir şeyler oradan. Murat Uzunpınar suç Lukaku'da değil, onu 3 haftada hazırlamayanlarda. Acaba Oğuz Bey hazırlayamayacağız biz zaten onun için 4-6 hafta değil mi dedi orada Sercan abi.
3: Canım.
1: Diyor suç Lukaku'da değil, onu 3 haftada hazırlayamayanlarda demiş de bir önce.

0: geldi Dünya Kupası'ndan. Şimdi o oyuncu da diyor ki yani ben hazırım. Dünya Kupası'nda ilk 11 başladım. Gol ve asist yaptım geldim diyor. Yani 4-6 hafta ne diyor. Hani ben zaten 4-6 haftada beklemedi. Hep oyunu aldı. Hoca her maç ikinci yarı oyunu aldı. Ya ben ona takılmıyorum ya. Oyuncunun hazır olması tabii ki teknik heyetin elinde. O en iyi şekilde hazırlayacak ama ben kabul etmiyorum ya o kadarını.
1: Bence Oğuz Bey orada bu arada tanıdığımız Lukaku'nun sahada olması için bir 4-6 hafta lazım. Oynatmamız için demiyorum da neyse zaten.
0: Oraya alsana eski soruyu orada benimle alakalı Greenwood bir şey diyor. Bir dakika onu bir geri alabilir miyiz?
1: Chat'leri bitirdim öyle devam edelim ya.
0: Bunu okusana.
1: Del Piontere, Sercan kardeşim sen Greenwood'a rakip yok. Hücum attı Galatasaray'dan iyi dedin. Orta sahada da iyi dedin. Linkini atarım.
0: Bak orta sahada Fenerbahçe'nin çok iyi olduğunu, bir sorun olmadığını, defans hattının da iyi seviyede olduğunu, yani Galatasaray'la kafa kafaya her zaman olur dedim ama hücum hattında hiçbir zaman Osimhen'in, Galatasaray'ın, Leon olduğu Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin iyi olduğunu söylemedim. Orada bir yanlışım var kardeşim. Bunu ben öncelikle söyleyeyim. Fenerbahçe'nin biz hücum hattıyla alakalı hiç ben böyle bir şey dedim mi ya bunu bilmiyorum.
2: Ben
0: Galatasaray'dan iyi demedim.
2: Belki sporunda demiş olabilirim.
0: Greenwood geldi, hücum hattı iyidir Fenerbahçe'nin şu an demişimdir ama Galatasaray'dan iyi demedim.
1: Ya bir ara yazın ortası gibi böyle Galatasaray hiçbir şey, Uçuklu dışında hiçbir şey almadı ve Fenerbahçe'nin de Greenwood'u açıkladığı gün Fenerbahçe daha güçlü gözüküyor gibi olabilir.
0: Olabilir, onu demiyor. O gün o şartlarda da doğruydu zaten yani. Greenwood vardı, Galatasaray'da yoktu falan. Fenerbahçe daha iyiydi o günkü şartlarda. Mesela ama yani. Bugün şu an geldiğimiz noktada Galatasaray'ın 3. bölgesi Fenerbahçe'nin 3. bölgesinden daha iyi.
1: Abi şunu unutma.
0: Çok net.
1: Bu yaz içinde bir gün Fenerbahçe Greenwood'a sahipti. Galatasaray'da Leao ve Batakova sahip değildi yani. 10 numarası yoktu.
0: Doğru.
1: 3 tane kanat oyuncusu vardı.
0: O zaman Fenerbahçe'nin hücum hattı daha iyi oluyor.
1: Aynen. O noktada o yorumu yaparsın.
0: Doğru.
1: Yani ben de yapmışımdır hatta. Evet. Linkini ama atarsınız.
0: Derbi at kardeşim.
1: De eski izleyicilerimizden biri. Derbi evet. Onbey'e de selam olsun.
2: Sağ olun. Teşekkür ederiz.
1: Bitti mi bu kadar mı chat? Serkan Kutlu. Hayır Tutlu pardon. Galatasaray Batrakov'la birlikte Talişka'yı alamaz mıydı? Yer yok. Hem birbirini yedeklerlerdi. 10 kontajanı için Singo'dan vazgeçilebilirdi mesela. Singo'da bu kadar sakatlana 30 verilmesine rağmen vazgeçilebilecek oyuncu olarak anılıyor şu an. Yapacak bir şey yok.
2: Üzücü.
1: Ben çok üzülüyorum vallahi. O çocuk bir sahibi çıksa bir 4-5 maç kesintisiz böyle hem hani Okan Hoca'nın rotasyonu sokmayacak hem de sakatlanmayacak hem de cezalı olmayacak. Şu 5 maçı bir oynasa...
2: Hiç izleyemedik ki bu sezon.
1: Evet.
2: Sıfır.
1: Işte. Bir de bir ay falan diyorlar şu an yine. Hadi zaten milli ara gireceği için çok önemli değil de. Yeter abi oynasın artık. Del Pionto ile Kante Genduzzi ile Fenerbahçe üretemez diye yazdığımda kıs kıs güldünüz. Çok yetersizler. Fenerbahçe'nin sorunu hücum değil defans ve orta saha.
0: Vallahi ben futbol görüşünü çok beğendiğim Ümit Özat da son iki yayındır. Bakın Genduzzi'ye iyi bakın diyor.
1: Haklı
0: şu çekmiyor. Ya. Gidip top yani bir takım analizler yaptı Genduzzi ile alakalı. Yani biraz kafamda da bende de maçta da bunları görmeye başladım ama bir futbolculuktan gelen bir kişiyi dinlemek daha burada farklı oluyor. Ben kısmen katılmaya başladım. Genduzzi hücum 3. bölgede hiç Fenerbahçe'ye katkı vermiyor.
1: Aynen,
0: yani şut çekmiyor, araya pas bırakmıyor. Tamam bir mücadelesi var, basıyor. Ama abi Kante yapıyor o işi zaten. Kante deli gibi her yere basıyor, her topu alıyor, oyunu kuruyor zaten. Bir önündeki kişiden daha farklı bir şey bekliyor Fenerbahçe. Yani Genduzzi çok iyi bir oyuncu. Bakın kimse sözümü yanlış anlamasın. Asla bir itirazım yok ama ondan beklenilen şeyleri yapmıyor Genduzzi. Yani bir ilk geldi Galatasaray maçında bir şut çekti, hücum hattında önemli işler yaptı, gol attı falan. Biz bir daha Gendüz'den öyle bir performans görmedik. Hatırlayın Süper Kupa mıydı? Olimpiyatta oynadığımız maçtaki uçaktan indi, sahaya çıktı Gendüz'i. Ya dedik adam şut çekiyor, basıyor, gidiyor. O performansı bir daha aynısını Fenerbahçe'de ben göremedim. Yani Gendüz'ün...
1: Formsuz bir dönem yaşıyor şu an bence.
0: Formsuz bir dönem yaşıyor ve orada da... Yani teknik taktik anlamında mı acaba bunu yapamıyor? Bunu da sorgulamak lazım. Yani acaba Gendüzü bir şeyler yapmak istiyor. Hoca onu geride mi tutuyor? Teknik taktik mi bilemiyorum ama Gendüzü'den gerçekten dikkatli izliyorum maçlarda. Yani hücum anlamında hiç katkısı yok.
1: Geçen sene ceza sahasının çevresinde daha çok aksiyona girdiğini görüyorduk.
0: Evet.
1: Tedesco ile birlikte. Belki dediğin gibi abi. İsmail Hoca ile birlikte...
0: Yani bunu biraz daha keşke hocayla sohbet toplantıları gerçekleştirseler de bunları hocaya sorabilsek.
1: Vallahi doğru söylüyorsun ama yani şu dönem en olmayacağı dönem olabilir.
0: Yani en azından yani. Milli arada yani bu oyuncuların beklediğimiz gibi performansta değil. Acaba bunlar teknik taktik mi diye sorabilmemiz lazım ama işte iletişim çağında hocayla bir araya gelemezsek biz bunları soramayız tabii.
1: Sen hep aynı şeyden şikayet ediyorsun ve çok
0: yani,
1: haklısın.
0: Ve en azından hocayı dinlesek burada da anlatırız yani. Deriz ki hoca geldi sohbet tutmasa bunları söyledi bunu böyle oynatıyor deriz falan. Kamuoyunu bilgilendiririz. Biz aracıyız sonuçta.
1: Bir tane daha chat okuyalım sonra konularımıza dönelim. Finalde yine kalan chatlerin hepsini okuyacağız. Chatleri göndermeye devam ederseniz seviniriz. Bir de burada beğeni isteğimizi de yineleyelim. Okan Yemic değil mi? Sercan abi geçen sene söyledim. Hep söylüyorum. Semedo ile Arda Okan arasında

0: Bir fark nedir? Dünkü maçta nasıl oynadı adam? Tek başına savaştı. Yerli oyuncu aidiyeti yok. Fener'de savaşmıyorlar. Takım %50
1: Savaş.
0: savaşıyor. Sıvışıyor.
2: Kardeşim ben 2 senedir söylüyorum. Semedo gönderilsin. Ya yerine sağ bek alınsın. Ben Semedo'yu beğenmediğimi söylüyorum. Ben uzun
0: Evet.
2: zamandan beri söylüyorum. Yani Semedo'nun Fenerbahçe'de şu ana kadar bir Osayi performansı bile veremedi. Osayi'nin bazen
0: Osayi.
2: o kadar iyi maçları vardı ki Fenerbahçe'de. Diyorduk ki ulan bugün bir Osayi geçti sağ kanattan. Yani gidiyordu geliyordu gidiyordu. Ben böyle bir maçta Semedo'da göremedim kardeşim. Bir iki maçta bazen bir kıpırdıyor, güzel ortalar geziyor. Ya top tekniği çok iyi. Adamın futbol bilgisi de var yani. Belli zaten adam bir kumaşı var. Portekiz milli takımda oynamış. Barcelona'da adam da var bir kumaşı. Ama performansını göremiyoruz abi Fenerbahçe'de. Hep böyle 10 üzerinden 5 oynuyor abi.
1: Abi
2: Hep
1: de
2: 10 üzerinden 5. Ya 10 üzerinden bir 8 oyna, bir 9 oyna be kardeşim. Bir maç görelim ya. Bir maç diyeyim ki şu Semedo Fenerbahçe'de çok iyi maç oynadı. Ya ben Mert Müldür'ün geçen sezon ya şu maçı Mert Müldür olağanüstü oynadı dediğim 2 tane maç çıkarırım sana.
0: Evet.
2: Olağanüstü oynadı dedim.
0: Hatta
2: Sağ bekte, sol bekte olağanüstü oynadı dedim.
0: yetmezmiş gibi sol bek iyi performansları
2: Mert
0: da var
2: Müldür'ü
0: diyecektim
2: beğeniyor
0: ben.
2: musun? Beğenmiyorum. Yani normal şartları. Tam aradığım sağ bek mi? Yani bir Gökhan Gönül'den sonra ben oraya bir sağ bek bir türlü
0: Aynısı değil.
2: konduramadım mesela daha Fenerbahçe'de. Ama Mert Müldür'ün 2 maçını çıkarırım. Abi ben Semedo'nun Fenerbahçe'ye 2 maçını çıkaramadım daha.
0: Senin bu
2: O
0: Semedo
2: sahinin 4-5 maçını çıkarırım.
0: daha
2: Abi
0: fazla
2: niye o zaman
0: oynayacak
2: biz bu adamı
0: aslında.
2: tuttuk abi ya? Tuttuk. Elimizdeki en iyi adamı gönderdik.
0: Abi senin Semedo konuşman aklıma şunu getirdi. Sergen Yalçın diyor ki hafta sonu olan programda Candaş Tolga Işık hani Semedo gönderilebilir miydi Talisca yerine tarzı bir soru soruyor. Sergen Yalçın diyor ki ne alakası var ne Semedo'suymuş. Semedo iyi oyuncu. Semedo gideceğine başka oyuncu yok mu gidecek yabancı? Ben de bu yabancı listesini bir istedim
2: Herhalde
0: arkadaşlardan.
2: Sergen Yalçın Fenerbahçe'yi takip etmiyor.
0: Ha bir bakalım.
2: O esnada başka işlerle uğraşıyor demek.
0: Diğer 9 isimden
2: Olur
0: hangisi
2: böyle şey
0: gidecek
2: ya.
0: de Semedo gitmeyecek ona bir bakmak istedim ben. O yabancı
2: Sergen
0: listesini
2: hocam
0: alabilir
2: vallahi
0: miyiz?
2: maçlar o zaman hazırlanmadan çıkıyor.
0: Ederson, acaba hani Sergen Hoca'nın bahsettiği isimlerden biri
2: Tamam
0: olabilir mi?
2: gönderse Sergen Hoca buradan birini de o zaman ben de ona hak vereyim.
0: Skriniar, okey zaten Ake'yi yeni aldın. Skriniar teklif edilemez. Sezon başlayana kadar zaten yani hala edilemez gibi. Kante, konuşmaya gerek yok. Guendouzi, Asensio, Greenwood, Vedat, Lukaku. Yani Sergen
2: Diğerleri
0: Hoca muhtemelen ya Lukaku'yu almayacaktın diyor ya Ederson'u gönderecektin diyor.
2: abi
0: Semedo'yu
2: Ederson
0: tuttuğuna
2: nasıl
0: göre.
2: göndereceksin? İzliyor, yani yeni yapmış olduğu bir yorumda Ederson'u görmüyor mu? Haftalardan beri Fenerbahçe'nin en iyi oyuncusu Ederson. Ya
0: Evet.
2: yani Beşiktaş maçında bile 2 tane 3 tane çok kritik kurtarışlar yaptı. Her hafta Ederson şu an çok iyi durumda. Kimi gönder? Yani Sergen hocam takip ediyor musun gerçekten Fenerbahçe maçlarını? Fenerbahçe'nin kadrosuna bakıyor musun? Merak ediyorum ben. Sen kimi göndereceğim buradan? Gönder hadi. O zaman şöyle de Sergen hocam. Asensio'yu ben gönderirdim de Talisca'yı tutardım. Semedo'yu da iyi oyuncu tutarım. O zaman böyle bir yorum yap, net bir yorum olsun.
1: Hayır abi Lukaku'yu alma.
2: Abi yeni yaptın
0: Bence
2: ya
0: onu
2: yeni
0: demeye
2: transfer
0: çalıştım.
2: ya.
0: Bence onu
2: Tamam
0: demeye
2: işte o zaman
0: çalıştım.
2: onu
0: Onu
2: söyle o
0: almayalım.
2: zaman. Onu söyle o zaman abi de ki Lukaku yanlış transfer. Ben olsam Lukaku'yu almazdım. Talisca'yı tutardım veya Semedo'yu göndermezdim. Bu yorumu da yapmıyor. Başka oyuncu mu yok diyor. Abi ne demek başka oyuncu? Başka yemek yok mu? Hani buraya yemek getirdim bana başka yemek yok mu? Türlü gel diyor musakka yok mu diyeyim. O, öyle mi yani bu iş bu kadar basit mi?
0: Haklısın abi. Vallahi haklısın da yani Semedo'yu tutmanın karın ağrılarını Fenerbahçe çekmeye devam edecek gibi geliyor bana. Galatasaray kadrosunda Şampiyonlar Ligi'nde gol atan oyuncuların grafiğine bir bakalım elimizde. Abi buradaki 29 golü eksik görmek mesela canımı sıktı şu an ben kağıttan görüyorum. Siz de şimdi mutlaka görürsünüz ekranda. Gelir gelir. Benim geleceğine olan inancım
2: Ne
0: sonsuz
2: geliyor
0: zaten.
2: lan?
0: Şimdi
2: Ha.
0: Sané 23,
2: Bu mu?
0: Sané
2: Ha, içiyoruz
0: formsuz.
2: oğlum ya.
0: Logosunu çevirirsen bir sıkıntı kalmıyor. Hiç, hiç yani. Osimhen 16, Osimhensiz çıkıyor Galatasaray maça. İlkay 13, bence İlkaysız da çıkıyor. Şimdi
1: Evet.
0: İlkay ne oluyor abi? Şunun dışında İlkay bir yani İlkay sence sene içinde Galatasaray'ın hani artık ana plandan bahsetmiyorum ama rotasyonunda forma giyebilecek bir oyuncusuna dönüşecek mi yoksa o da Günay abi gibi İlkay abi mi? Mutella müdürü mü mesela?
1: Yani İnşallah diyorum sadece ama aldığım bilgiler çok ışık saçmıyor. Zaten 2-3 hafta önce galiba bunu söylemiştim. Fizik kondisyonu çok iyi olmadığı ilk ayın. O yüzden ilk 11'de de formayı alabilecek, rekabete ya da ortak olabilecek durumda olmadığını dile getirdiler bana. Kemerburgaz'da konuştuğum isimler ama inşallah ilk ay bir sıçrama yapar. Artık Şampiyonlar Ligi de başlıyor. Süper Lig zaten başladı. Geçen sezon ya yani çok üzücü bu. İlkay Gündoğan gibi bir isim. Ben asla ve asla Mesut Özil gibi olmaz diyordum ben İlkay için.
0: Beteri oldu hadi
1: Profesyonelliği
0: ya.
1: vesaire falan. Ama İlkay'ın benim aklımda kalan sadece 2 maçı var.
0: Beşiktaş.
1: Sen 3 dersen inşallah tamamlayabilirsin. Bir Beşiktaş, bir Liverpool maçları. Başka yok. 3. maç benim aklıma gelmiyor ne yazık
0: Benim de
1: ki.
0: gelmiyor.
1: O yüzden yani İlkay saldı mı kendini, ne bileyim artık ne yaptı bilemiyorum yani. Ve İlkay performans artık kontrat maliyeti olarak, hani herkes Singo'yu sakız gibi çiğniyor ya. Tamam mı? Singo'dan daha kötü bir transfer İlkay Gündoğan.
0: Singo'dan fazla maaş alıyor.
1: Neden biliyor musun? Singo'dan daha fazla maaş alıyor artık. İlkay'dan Galatasaray, Singo'dan Galatasaray yaptığı bonservis yatırımını çıkarır.
0: Bu yaz satsa zarar etmiyor.
1: Bak işte, göreceğiz. Çıkaracak.
0: Ben
1: ama,
0: de eminim ya.
1: Ama İlkay'la alakalı ya, inşallah bu veteran oyuncu moduna bağlamaz İlkay.
0: Bağlamış gibi de oradan çıkarmadayız bence.
1: İnşallah çıkarabilirler yani. Ki hoca falan da, ben bir 10 gün önce konuşmuştum yani bu İlkay Gündoğan konusunu içerideki birçok isimle. Yani hoca falan da çok hoşnutsuzmuş yani İlkay Gündoğan'ın şu anki performansından, durumundan. Artık burada tamam bir abilik varsa tamam. Şimdi Günay abi, Kaan abi, İlkay abi, ama İlkay'ın o vizyonuna, o markasına yakışan silkelenmeyi göstermesi lazım ya. Şu takımda en azından 60'tan 70'ten sonra oyunu rahatlatmak için vesaire, top tutmak için İlkay Gündoğan oyuna alınmaz mı ya? Ya bunları düşünmesi lazım.
0: İşte anlamayacak haldeyse...
1: İşte hayır İlkay için söylüyorum yani.
0: Şey, anladım. Peki Ali Naci abi, şey bu sosyal medyada da son, yani dün çok konuşulan ve çoğu kesimin eleştirdiği bir Sayın Başkan ve Sayın TFF Başkanı'nın görüşmesi var. Evet. Dursun Özbek, İbrahim Hacı Osmanoğlu zirvesi. Abdullah Kavukçu da orada. Evet. Fotoğrafta da mutlular. Ne düşünüyorsun?
1: Şimdi
0: 4,5 ay önce yanlış hatırlamıyorsam federasyonla ilişkileri askıya aldık diye atılan resmi bir tweet var. Buradan gelinen nokta, seni hem bir taraftar olarak hem bir Galatasaray yüzü olarak neleri düşündük sana?
1: Şimdi zaten vücut dili olarak baktığımızda Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu gayet ciddi değil mi?
0: Evet.
1: Tebessüm yok. Bir de Sayın Abdullah Kavukçu'nun olduğu fotoğrafı da alabilirsek içeriden. Vallahi Sayın Dursun Özbek'te Sayın Abdullah Kavukçu'nun yüzü gayet gülüyor. Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu hiçbir esneme yok. Çünkü bana göre federasyon başkanlık koltuğuna oturduğundan beri Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu net bir duruş sergiliyor. O duruşta Galatasaray'ın karşısında olmak. Bundan hiç esneklik göstermedi Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu. Ama Galatasaray'ın Nisan ayında aldığı o ilişkiyi, askıya aldığı ilişkiyi neden askıdan indirdiğini anlayamıyorum diyeceğim.
0: Bir de niye,
1: yani şöyle, daha doğrusu falan anlayabiliyorum. Niye yani, burada Türk futbolunda şimdi Galatasaray önce gitti. Daha sonra Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor federasyon başkanını ziyaret edecekler. Hatırlayalım, kulüp başkanlarımız geçen hafta nereye gitmişti? Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmüşlerdi. 4 büyük kulübün başkanı. Onun devamı niteliğinde bir görüşmeler olarak ben biliyorum bu zirveyi. Ama zamanlama açısından, işte fotoğraftaki kareler açısından bence son derece üzüldüğüm ve eleştirdiğim bir kare bu benim. Çünkü sana daha yeni federasyon ya da Merkez Hakem Kurulu tam 579 gün sonra Galatasaray'ın maçına Kadir Sağlam'ı atadı. Mevcut federasyonun başında olduğu kurul, Merkez Hakem Kurulu. Kadir Sağlam Galatasaray'ın en son 2024-25 sezonunda Şubat 2025'te maçını yönetmiş. O günden bu yana da hiçbir Galatasaray maçına atanmamış. Ve Kadir Sağlam sana bu sezon Villarreal'le oynadığın hazırlık maçında teknik direktörüne daha karşılaşmanın başında kırmızı kart çıkarmış bir hakem. Sen ligin daha başlangıç haftalarında gidiyorsun. Tam 579 gün sonra sanki Galatasaray'ın sinir uçlarıyla oynar gibi Kadir Sağlam'ı tak Başakşehir deplasmanında karşılaşmaya veriyorsun. Ve o hakem neredeyse maçı Galatasaray'dan alıp götürecek kritik kararlara imza atıyor.
0: İşte Sarı'ya golü atmasa aldı götürdü abi.
1: Ve iki gün sonra benim kulübümün başkanı ve başkan vekili Türkiye Futbol Federasyonu başkanını ziyaret ediyor. Tamam, peki ziyaret etsin, okey. Ama yani bu kadar tebessümle Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu bu kadar, ne diyeyim, sanki o karede yer almaktan hoşnutsuz gibi bir görüntü verirken Sayın Başkan'ın tebessüm etmesi falan, Ben açıkçası üzüldüm ve eleştiriyorum.
0: Ya babam söyledi dün İbrahim Seten. Sayın Hacı Osman oğlum bir sağlık sıkıntısı varmış. Tansiyonla alakalı. Belki de onunla alakalı kendisini çok zinde hissetmemesiyle ilgili olabilir vesaire falan
1: ama. Olabilir ama.
0: Bunu dikkat olarak söyleyip yine de finalde ben Monaco maçı günü, Şampiyonlar Ligi maçı günü o açıklamayı yapan.
1: Ne çabuk unuttuk ya.
0: Kuruluşla Galatasaray'ın yakınlık göstermesi beni de bir taraftar olarak çok rahatsız ediyor.
1: Ne
0: bunu
1: çabuk
0: söylüyorum
1: unuttuk abi. Yani. Türkiye Futbol Federasyonu istifa. Merkez Hakem Kurulu istifa diyen Galatasaray değil miydi? Hı hı. Galatasaray'ın en kritik kader karşılaşması öncesinde rövanşist duygularla basın toplantısı düzenleyen aynı federasyon başkanı değil miydi?
0: Değneksiz, çomaksız bir şeyler anlatıyorlar.
1: Ya da devlet kanalında Galatasaray Kulübü Başkanı'nı üstü kapalı tehdit eden federasyon başkanı değil miydi?
0: Evet.
1: Ya da Okan Buruk ve Galatasaray futbolcularına hakem seminerleri başta olmak üzere her düzenlediği basın toplantısına hedef olan federasyon başkanı değil miydi? Ya da
0: derbiden sonra
1: ya da 26. şampiyonluğu Türk futbol tarihinde ilk kez minibüse kupayı koyup minibüsle stada gönderen tek bir federasyon yetkilisini dahi Rams Park'a yollamayan aynı federasyon başkanı değil miydi?
0: Kadıköy'deki derbiden sonra da Fenerbahçe lehine pozisyon falan yorumlamıştı hatırlarsan.
1: Ya onu bırak. Yayıncı kuruluştaki hakem yorumcularını tehdit etti ya daha sonra.
0: Ya onu Aziz Bey de yaptı ya.
1: Galatasaray lehine konuştuk. Aziz Bey yapar abi. Aziz Bey Fenerbahçe Kulübü Başkanı. İbrahim Hacı Osman'a Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı. Hepimizin lideri olması lazım değil mi? Şimdi lazım. Sen bu kadar çok taraf olan ama kimin tarafında değil. Bir gerçek var. Galatasaray'ın karşısında. Tarafı o. Galatasaray'ın karşısında taraf olan bir federasyon başkanını ziyaret edip böyle kareler vermek ben doğru bulmuyorum. Ha Sayın Dursun Özbek'te de Sayın Abdullah Kavukçu'yla da yıllardır çok iyi bir dostluğum, ilişkim var. Yine belki açıp tartışacağız bu yorumlarım sebebiyle. Ama ben bir Galatasaraylı olarak bunu söylemek benim boynumun borcu abi. Ben rahatsız oldum bu karadan.
0: Ben de oldum.
1: Sen geçen sezon maraton kızışmışken, yarış kızışmışken ilişkilerimi askıya aldım. Bugün askıdan indirdim. Türk futbolunda barış lazım. Abi tamam barış lazım. Okey o koltukta oturmanın da o kulüpleri, büyük kulüpleri yönetmenin de tabii ki zorlu noktaları var. Stratejik kararlar almak zorundasınız. Stratejik davranmak zorundasınız. Ama en azından bu karayı vermeseydi Galatasaray.
0: Gülmeseydi abi bari. Dediğin gibi ya da, Sayın Hoca Osmanlı gibi dursaydı böyle mesela.
1: Ya da eğer ki bu bir rica üzerine gerçekleşen bir görüşme ise en son ziyareti Galatasaray yapsaydı. Herkes bilseydi bütün kulüplerin oraya gideceğini. Bence bu abi ez cümle olmamış. Bence olmamış.
0: Bence de olmamış. Neler konuşulduğuna dair bir fikrin var mı? Babam dün bir şeyler anlattı çünkü.
1: Vallahi yani çok sohbet edemedim.
0: Okey.
1: Ben sadece bu karıyı üzerine çok fazla konuşmak dahi istemedim yani.
0: Akşam
1: ben rahatsız oldum.
0: Akşam muhtemelen Ali Kürekli de bir tık daha ağır tona geçip eleştirecektir diye düşünüyorum bu görüntüyü.
1: Ali kardeşim.
0: Babamların yayınları var onların da. Saat 8'de Galatasaray Özel, Ali Kürekli, İbrahim Seten, Mustafa Bülbül. Onu da kaçırmayın diyelim. Saygın abi, Sayın Mehmet Ali Aydınlar'ı bir konuşalım isterim.
1: Olur.
0: Şimdi son 15-20 günde özellikle acaba Mehmet Ali Aydınlar mı geliyor, işte başkanlığa hazırlanıyor, ekibini kuruyor gibi dedikodular çıktı. Bunun üzerine sen galiba o taraflı bir görüşme gerçekleştirdin.
2: Görüştüm.
0: Neler duydun ve sence başkanlığa gelin mi?
2: Aydınlar'ın en yakınıyla dün konuştum. Bana söylediği şu, bizi bu işten fırsatçı gibi göstermeye kalkan bir kesim var. Bunu yapan kesimin de zaten kime yakın olduğu belli. Kimler olduğu da belli diyor. Kurulan kim YouTube sence? Kanallarından da belli diyor. Bizim diyor bu işlerle alakamız yok. Tamam. Bizim bu işlerle alakamız yok. Bizi kendi planlarının içine alet ediyorlar. Ama bizim böyle bir planımız yok. Ben fırsatçı değilim demiş Mehmet Ali Aydınlar. Bu ahlaksızlık, bu terbiyesizlik benim adıma bugün şu dakika itibariyle Fenerbahçe'nin daha sezon başı kritik iki mağlubiyet almış camianın morali bozukluğu yerde sanki ben çok kötü bir adam işte seçime hazırlanıyor Fenerbahçe'yi karıştırıyor gibi bir durum operasyon çekmeye kalkıyorlar diyor bana diyor. Ve Mehmet Ali Aydınlar inanılmaz derecede kızmış ve sinirlenmiş bu haberleri görünce. Hiç kimse diyor benim ismimi ağzına almasa sezon sonuna kadar diyor. Ben hiçbir şekilde hiçbir yerde konuşmuyorum, hiçbir yerde demeç de vermeyeceğim diyor. Kendi beraber yola çıktığım yol arkadaşlarıma bile aynısını söyledim. Hatta istiyorsanız kendiniz içinizde bir başkan adayı çıkarın. Yolunuza devam etmek istiyorsanız edin. Çünkü benim şu an için böyle bir planım yok. En azından son 2-3 aya kadar Fenerbahçe'de şu işlerimi halledeyim. Fenerbahçe'nin durumu belli olsun. Belki Fenerbahçe şampiyon olacak. Ben şu an kulübün yanında olmayı ve birlik beraberlik ve destek olmayı düşünüyorum. Onun dışında hiçbir düşüncem yok. Dediğim gibi herkes de kendini soyutlamış Mehmet Ali Aydınlar. Hatta Mehmet Ali Aydınlar'ın yanında beraber olan, onunla beraber yola çıkan birkaç kişinin de tam anlamıyla yollarını ayırdığını duydum. Yani artık biz önümüze bakıyoruz. Mehmet Ali Aydınlar bu işte zaten olup olmayacağı belli değil kısmında bir fikir birliğine varmışlar. O yüzden Mehmet Ali Aydınlar bu çıkan haberlere inanılmaz bir ateş püskürüyormuş. Ve beni hiçbir kimse ismimi ağzına almasın. Ve buradan da rica ediyormuş. Yani bana söyleyen kişi de lütfen bizim üzerimizden kamuoyuna bir bilgilendirme yap dedi. Ben onun en yakınında konuştum. Bizi hiç kimse ağzına almasın dedi. Eğer Mehmet Ali Aydınlar şu dakika itibariyle bir yere işte adaylığına hazırlanıyor diyen insanları da direkt taraftar onları linçlesin. Biz yokuz diyor bu işin içinde diyor. Zaten dünya kadar işimiz var. Birkaç tane hastane açacağız. Yurt dışında diyor. İşte Beylikdüzü'nde bir projemiz var. Çok büyük olan. Şu an Mehmet Ali Aydınlar tamamen işine odaklanmış bir durumda. Fenerbahçe siyasetin içinde beni katmasınlar şu an diyor. Hiçbir şekilde diyor. Peki, ha, sezon sonu ne olur ne biter bilemeyiz. Yani sezon sonu da Fenerbahçe'nin durumu kaderi belli olur. Ondan sonra insanlar tekrardan kararlarını güncelleyebilir, değerlendirebilir. Ama bugün dördüncü hafta itibariyle Mehmet Ali Aydınlar bu işin içinde diyen kişilere de dikkat edilsin diyor. Kimler olduğu. Bir mesaj veriyorlar.
0: Eyvallah.
2: Tamam mı? O yüzden Mehmet Ali Aydınlar konusunu bu şekilde aktarabilirim.
0: Sen ister misin Mehmet Ali Aydınlar'ı başkan olarak, en azından aday olarak görmek bu yaz? Çünkü
2: abi sezon sonu her şekilde Fenerbahçe'nin birden fazla adayın yarıştığı bir demokrasi seçimi istiyorum ben. Şampiyon olsun olunmasın. Sonuçta Fenerbahçe'nin artık 3 yıllık süreçte ciddi bir planlamaya ihtiyacı var. Ciddi bir ekonomik anlamda, maddi manevi iyi bir planlamaya ihtiyacı var. Ama bugün bunlar çok erken daha doğa. Şu an Fenerbahçe'nin seçilmiş bir başkanı var. 4. hafta. Lig o kadar daha uzun ki bugünden seçimi konuşmak Fenerbahçe'ye hainlik dışında başka hiçbir şey değil. Bugün itibariyle.
0: Peki sence mi?
2: Yani ben bu iş Mart Nisan'ı görmeyene kadar bu işin hiç ağza alınmaması gerektiğini düşünüyorum. Ama Ocak'ta Fenerbahçe liderin 10 puan gerisine düştü. Artık hani kimse şampiyon olamayacağına kanaat getir. Ocak'tan sonra insanlar son 6 ay kala çalışmalarına başlayabilir. Ona da saygı duyuyorum. Bir şey diyemem ama Ocak'ta bile Fenerbahçe yarışın içindeyse benim diyen Fenerbahçeli ne olursa olsun Aziz Yıldırım'ı sevsin sevmesin en azından bir Nisan Mayıs'a kadar o saygıyı o desteği vermesi gerektiğini düşünüyorum.
0: Şu an ihtimaller konuşuyorum. Daha bunları konuşmanın erken olduğunu bilerek ama sonuçta önümüzdeki yaz yaşayacağımız senaryolarda buna benzer senaryolar olacak. Şimdi diyelim ki Aziz Yıldırım şampiyon olamadı ve seçime Mehmet Ali Aydınlar, Ali Koç, Hakan Safi girdi. Kim kazanır bu seçim sence? Şampiyon olunamayan evrende. Dün bunu biraz düşündüm. Yani. En zorlayacak üçlü bu üçlü bence.
2: Ya bu üçlü
0: Aziz Bey girmiyor diye düşünüyorum.
3: Aziz Yıldırım, Hakan Safi.
0: Yok Aziz Bey yok. Aziz Bey hani şey söylemini kabul ederek yapıyor bu üçlü.
2: Hakan Safi bu ekipten diyor. Çıkamaz.
3: Hakan Safi, Mehmet Ali Aydınlar mı?
0: Hakan Safi, Mehmet Ali Aydınlar, Ali Koç.
2: Ben Mehmet Ali Aydınlar'la Ali Koç'un aynı anda seçime gireceğini de düşünmüyorum.
0: Niye? Bu yaz aslında olması ihtimalinden bahsediliyordu.
2: Abi bakın ben Mehmet Ali Aydınlar'la alakalı artık kafamda oturmayan bir şey var. Çok sevmeme rağmen, çok da saygı duymama rağmen onun bir cesaret anlamında bu işe tam anlamıyla soyunabilecek şeyi vermiyor bana artık. Güveni vermiyor. Yani bir yerde tekrar ulan bana bel altı yapıyorsunuz, ben ne yaptım? Duygusal biri çekilebilir. Şimdi bu şekilde çekildi son dakika. Hı-hı. Şimdi bir daha bu seçime girerken yine bu sosyal medya olacak, yine bu yıpratma olacak. Yani her yıpratma, her sosyal medyada bunlar olduğu zaman sen aday olacak mısın veya çekilecek misin? Yani bu güveni vermiyor artık Mehmet Ali Aydınlar bana. Yani son dakika da olsa bu işten çekilebilir şeyi veriyor bana.
0: Haklısın bir tarafta.
2: Yani o yüzden ben Mehmet Ali Aydınlar kısmında artık kafamda ciddi soru işareti
0: var. Peki biz öyle bir anket açabilir miyiz dostlarım ya? Şöyle bir üçlü seçim olsa kim kazanır? Aziz Yıldırım.
2: Ama işte bu seçim bandına girmeyelim ya. Bence girmeyelim ya.
0: Hayır, biz ben şu an Fenerbahçe taraftarının başkan olarak görmek istediği ismi merak ediyorum, alternatif olarak.
2: Ama
0: şu
2: çok daha sezon başı Roma maçı öncesi buna gerek yok bence ya.
0: Abi şey değil, provokasyon içermiyoruz. Şey diyorum, sezon sonunda olağan bir seçim yapılacak ya. Bu evet. Şey de değil, olağanüstü bir kongre falan yapılmasından da bahsediyor. Olağan seçimde kim kazanır gibi bir soru bu. Yani bir provokasyon içermiyor.
2: Moderatör sensin. Moderatör sensin, ben bir şey diyemem ama ben sadece Mehmet Ali Aydınlar kısmı bu. Öbürüne de daha zamanı var bu işin.
0: Tabii. Hayırlısı olsun vallahi.
2: Ama Ali Koç'un Fenerbahçeli yolu bir daha kesecek mi? Kesecek tabii.
0: İlla ki. Bence Sayın Acun Ilıcalı'nın da kesecek. Ama başkan olarak diye düşünüyorum ben de.
2: Kimin? Acun Ilıcalı'nın mı? Onu şu an tamamıyla o da kendi takımına odaklı ya. Yani onun da tekrardan uzun bir süre Fenerbahçe'yle hiçbir şekilde anılmaması onun için de hayırlı olur. Kesin. Acun abi
0: zaten
2: için.
0: Müthiş yani, bir yol yürüyor şu
2: müthiş
0: an.
2: Müthiş kendi takımını Premier Lig'e çıkardın. Her maddi manevi önünü görmeye başladın. Yani bence Acun Bey'in de çok uzun bir süre bu işlerde olmayacağını düşünüyorum ben.
0: Son hoca işine ne diyorsun abi?
2: Ama onu ilk günü de yanlış dedik. Bugün de yanlış diyoruz. Yani,
0: uzaması falan çok enteresan geliyor. Yani,
2: verilebilirdi Bil Hoca. Bu iş kapanabilirdi. Ama yapılmadı. Artık bunun üzerine de.
3: Fenerbahçe'nin hatalı yaptığı noktalardan bir tanesi bu değil mi ya?
0: Nedir?
3: Abi Şampiyonlar Ligi'ne 18 yıl sonra katılma karşılaşmasına çıkacağım. Fenerbahçe şeyi tartışıyordu. Acun Ilıcalı'nın hocasını tartışıyordu. 2 saat gündem.
0: Bekir'in sözleşmesi falan mesela. Alakasız konular yani.
2: Alakasız konular yani hepsi. Ya Fenerbahçe, ben her zaman şunu diyorum. Fenerbahçe kaostan beslenen bir camia oldu.
3: Ama kaostan beslenmiyor. Kaostan aç kalıyor. Beslense, başarılı olsa doğru, evet.
2: Doğru.
3: Kaostan aç kalıyor. Kaostan işte, ölüyor
2: kaos
3: yani.
2: Yapıyoruz. Ondan sonra dediğin gibi hiçbir elimizde bir done kalmıyor. Kupa yok, başarı yok. İşin sonunda Fenerbahçeliler birbirini yemiş oluyor.
0: Allah sonunuzu hayretsin abi. Süper Lig'de de şampiyonluk oranları güncellenmiş. Galatasaray 1.95, Fenerbahçe 2.23, Beşiktaş 8.60. Mesela Beşiktaş o top oynadıktan sonra 8.60 biraz ayıp olmuyor mu Beşiktaş'a?
3: Yani? Bence biraz ayıp olmuş.
2: Bence biraz ayıp
0: 8.60 olmuş. 8.60 ne abi? Trabzon'la aynı falan hani. Tam Trabzon'da.
2: Yani en azından Beşiktaş'ı 5'e falan düşürebilirdi ya.
0: Bence
2: İlk etapta 5.
0: 4-5 arası bir şey olması daha
2: arası şık olabilir mi? 8.60 yani. Bence de doğru olmamış.
0: Yani çünkü isim olarak bakınca da Vlahovic, Trossard, Orkun falan hani daha önceki senelerde hep profilsiz daha az, daha alt profilli oyuncular vardı Fenerbahçe Galatasaray'da. Şimdi evet, eşitledin yani. Tabii Nübel var. Sergen Hocam'ın son yayınlarında yine çok övdü Agbadu. Abi ona şey dedi, siz duydunuz mu? Agbadu Beşiktaş tarihine gelmiş en iyi 3 stoperden biriymiş. Duydum. Pepe'ler falan var o
3: hoca,
0: işlerin içinde.
3: Hoca bence
2: Sergen Hoca'nın bu arada
0: aklama işin var orada kendini. Hani
3: bilmiyorum ama hoca biraz
2: Sergen Hoca bu ara iyi değil peki.
3: Ya teknik adamlıkta da iyi değildi zaten yani de.
0: Şey hissiyat yani kafasal mı iyi değil diyorsun sen?
3: Hayır hayır yani futbol görüşü olarak olabilir bence. Yani Agbadu'yu bu kadar çok beğenmesi, bu kadar çok...
0: Abi de şu derbiden sonrası bu kadar övüyorsun abi.
3: Kendi rapor verdi ama bir şey söyleyeceğim. Beşiktaş tarihinin en yüksek bonservis yatırımı yaptığı stoper yanlış bilmiyorsam Agbadu.
0: 17'den daha fazla parayı kimse vermemiştir. Tamam. Beşiktaş kimseye vermemiştir.
3: Tamam işte o yüzden mecburen savunmak zorunda Sergen Yalçın. Ben bunun
0: Pepe'nin
3: çok
0: imza parası falan
3: objektif bir yorum olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Agbadu'yu hatırla sanki futbol piyasasında başka bir stoper oyuncusu kalmamış gibi bir buçuk ay boyunca ısrarla istedi Beşiktaş teknik heyeti Agbadu.
0: Zaten kendisi de söylüyor ya biz 3 ay peşinden koştuk diyor yani. Evet. Daha ne desin? Peki bir şey soracağım size, bu yayıncı kuruluşla alakalı Mehmet abimin dün bir haberi olmuş. Üstüne babam da bir şeyler söyledi falan. Sizin duyduğunuz bir şeyler var mı? Hani sanki beyin işi bitiyor gibi bir geliyor gelmekte olan gibi bir durum var.
3: En azından beyin işi bitmese de beyin sporsunu artık özenerek ve Türk futbol ya da Türkiye Süper Ligi'nin hakkını vererek devam etmesi sağlanmış olacak. Bu yaklaşık olarak herhalde Kulüpler Birliği Sayın Aziz Yıldırım göreve geldikten sonra ilk kez toplanmıştı ya, hani bu kavga tartışmaları çıkmıştı. Hatırlıyor musunuz? Hı-hı. Şey Mahmut Uslu, evet. Yüksel Yıldırım falan.
0: Barış Bey de işin için aynen.
3: O toplantıda zaten bu görüşülmüştü. Kulüpler Birliği olarak bu yayın ihalesinin artırılması adına kulüp başkanları görüşmeler yapacaktı ki bir iletişim firması, bilmiyorum şimdi şirketin ismini söyleyeyim mi söylemeyeyim mi, Turkcell'le zaten dört büyük kulübün başkanı ayrı ayrı görüşmelere imza attılar. Hem sponsorluk adına, Kulüpler Birliği sponsorluğu adına, hem yayın ihalesiyle alakalı ki o yayın ihalesi içinde sadece Turkcell değil, Türk Telekom'un da yer aldığı bir paket, hatta TRT'nin tabi uygulamasının da yer aldığı bir.
0: Ama bu iş dekodersiz mi olacak abi? Bu paket, çok kafa kurcalıyor.
2: Ben size işte bir bilgi vereyim.
3: Üzerine konuşuluyor. Ama en azından artık bu ligin değeri de yayın ihalesi de 150 milyon dolar falan olmayacak yani. En az 300-400 milyon dolar bazına çıkarılacak.
2: Beyin'den pazarlama bölümünden üst düzey bir kişiyle çok tesadüf bir yerde karşılaştık. Yani şöyle diyeyim, Beach'te karşılaştık. O kadar tesadüf yani.
3: Beach'te.
2: Yan yana. Yani sohbet ettik orada. Bana şunu dedi, Sercan dedi, biz dedi kurulduğumuz günden bugüne ilk defa dedi bu sezon dedi zarar yazmıyoruz dedi. İlk defa
3: çok iyi transferler geldi.
2: Şu an dedi kulüplerin transferi olsun, bizim satış zararda değiliz, hatta ufak da olsa kardayız. Yani yatırdığımız paranın ilk defa üstünde bir tık da olsa, bak yani %5 de olsa dedi, üstündeyiz dedi, zarar yazmıyoruz. Ama bu da yıllardan beri buraya yatırım yaptık ve ilk defa diyor zarar yazmıyoruz. Bu dönem yazmıyoruz diyor. Yani bu son ihalede yazmıyoruz diyor. Zarar. Şimdi son ihalede 150'nin üzerine zarar yazmıyorsa muhtemelen bir artış olacaktır. Ama bu olur mu olmaz mı onu bilmiyorum.
0: Kesmez kulüpleri sanki. Çünkü yani 150'yi ne yaparsın? 200 yaparsın.
2: Zarar yazmıyoruz diyor. Ben bunu size söyleyebilirim. Bu da kesin bilgidir. Yani başındaki kişiyle tesadüf karşılaştım. Bana öyle dedi.
0: Eyvallah abi. Sanki bir değişim olacak orada ama değişim olmasa bile o 150'ler artık konuşulmaz.
2: Yani. O altyapı falan çok büyük bir operasyon dedi. Ben onu da konuştum. Yani Sercan dedi bu işin dedi bir yerden bir yere geçmesi demek var ya, yani binlerce diyor dekoder diyor. Yani çok büyük bir maliyet, çok büyük bir güç. Yani maç yayınlamak o kadar kolay değil. Biz yıllardan beri bunu burada oturttuk. Yani şöyle diyor, tabii ki diyor değişebilir diyor. Her şey olabilir diyor. Ama her defasında son dakikada olsa herkes burada kalıyor diyor. Çıkamıyorlar. Çünkü diyor bunun işin altyapısı diyor öyle kolay değil diyor. Biz diyor çok büyük yatırımlar yaptık diyor. Çok büyük altyapılar kurduk diyor. Yani bu dekoderler, bu kadar üye, milyonlarca insan diyor evde. Yani ben diyor yine
0: abi
2: de
0: bir şey söyleyeceğim. Kusura bakma lafını bölüyorum ama çok büyük yatırım yaptılarsa önce bize bir HD yayın izletsinler ya. Hala buzlu muzlu tamam. Ekranın üstünde kod mod var. Doğru düzgün iş yapsınlar abi. Böyle hani anlatırken çok büyük yatırımlar yaptık falan filan da hiç kağıt üstü, biz sağ üstünde hiçbir şey görmüyoruz yatırıma dair ya. Şansal abimin kesiti var. Arayın bulursunuz. Bana anlatıyor şurada 3 sene önce falan. Biz diyor 20 sene önce yayın yaparken kameralar diyor yok işte örümcek kamera diyor HD yok Alexa yaklaşıyorduk.
3: Adam anlatıyor canım, ya. Sen ne diyorsun ya?
0: Ya adam 20 sene önce
3: orada
0: şu.
3: Orada sürekli upgrade eden ve yeni bir şey, yeni teknoloji geldiğinde bunu Türk futbolu için kullanan, entegre eden bir yayıncılık devrimi vardı o dönemde.
0: Abi düşün 20 sene önceki teknolojik imkanlar da bugünü düşün. Tabii. 20 sene önce adamlar...
3: Öte yandan yapıyor abi şu an Bein Sports bizde yayıncılığı. Açık konuşalım.
0: Ya yani. Öylesine evet. İdare ediyor.
3: Hatır gönül işiyle yapıyorlar
0: falan
3: yani.
0: Falan filan.
2: Hayırlısı.
0: Hayırlısı diyelim o zaman. Benim süper konularım bitti chatleri.
2: Aynen. Ondan sonra...
0: Benden önce sen geçiyorsun ya süper chatleri. Bayılıyorum aynen, abi.
2: Süper chat'e geç kardeşim. Geç.
0: Geçiyorum abi.
2: Yoruluyoruz bazen.
0: Evet, haklısın. Bende de var bir yorgunluk. Gece de onda yayındaydım falan ya. Aslında ben de çok yorgunum. Del Piyonte'ye hayatımda gördüğüm en tutarsız kişi Aziz Yıldırım. Semedo için Talişka'yı yollayıp Mert'i kullanmak gerek diyor. Aynısını ben de söyledim yayın içinde. Bir de ben konuşursam şöyle olur. Ya 30 senedir konuşacak. Okey. Bizi de fazla riske sokmayın. İlker Çalışkan Hakan Safi'yi seçmeyi beğenmez.
4: Reklam.
5: Selam, ben Piraye.
6: Ben de Rutkay.
5: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
7: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
8: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: şuraya bakıyorum, bulamıyorum.
1: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
0: Akakçe.
2: Hemen bakıyorum hayatım.
0: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
3: Reklam bitti.
4: Radyo Go. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Parantezden mutlu günler. Ben Berksayar. Parantez programında gündemi birlikte değerlendireceğiz. Bugün özelinde dört büyük gündem yok. Ama dört büyüklerin gündemini konuştuğumuz bir yayın akışımız olacak. Çağatay Çıtlak'ta dört büyük gündem bugünlük yok. Ve Çağatay Çıtlak'ın özel bir işi sebebiyle bugün olmayacağını hatırlatalım. Yaklaşık 2 saat değil 2,5 saat boyunca sizlerle birlikte olacağım. O yüzden 14.30 civarında bu saatlerde girdik yayına ki saatler 17'yi gösterinceye dek parantezle de birleştirmiş olarak ekstra parantezin yanına 1,5 saat daha koyarak sizlerle birlikte olacağımızı hatırlatalım. Nurgül Günaydın'la Trabzonspor'u konuşacağız. Ömer Faruk Özcan'la hem Galatasaray hem Beşiktaş parantezi açacağız. Serkan Çetiner ve Fatih Demirkol bizlerle birlikte olacak. Radyo Gol'de kıymetli yorumlarını her daim dinlediğimiz birbirinden değerli meslektaşlarımız bizlerle birlikte olacak ve diğer tarafta bunları konuşurken, değerlendirirken 0212 273 10'dan gelen mesajlarınızı da okuyacağız. Peşin peşin bir duyuruyu yapayım. Kitaplarımızı dağıtıyoruz ve kitabımı dağıtıyorum daha doğrusu. Mehmet Akif Ersoy torunundan dinledim kitabım için. Instagram Sayerberg'den takip eden bir dinleyicimize bugün de bu 2,5 saatlik programın sonuna kadar takip eden bir dinleyicimize çekiliş yaparak bugün de bir kitap yollayacağımızı hatırlatayım. Yavaş yavaş diğer kazanan 4 dinleyicimize kitaplarımızı yollamaya başladık. Çekilişlere ilişkin detayları vereceğiz. Instagram Sayerberg'den takip edenlere bir kitap hediye edeceğimizi, çekiliş neticesinde bir kitap hediye edeceğimizi hatırlatayım. Tek yapmanız gereken takip etmek, takip almak ve kendinizi hatırlatmak ya da oradan takip etmeniz de yeterli olur hatta. Nurgül Günaydın'la Trabzonspor gündemini konuşarak başlayacağız. Çünkü uzak kalıyoruz Trabzon'dan. Uzak kaldığımız noktada en doğru bilgileri en şeffaf haliyle, en detaylı haliyle aldığımız isimlerden biri Nurgül Günaydın. Nurgül Günaydın, hoş geldin, selamlar.
1: Merhaba, hoş buldum, iyi yayınlar diliyorum.
0: Trabzonspor'da bu hafta çok farklı bir hafta oldu ve evet, iyi bir reaksiyon verdi takım. Onaç özellikle evet, verdiği reaksiyonla konuşturdu kendinden. Trabzonspor'da bu süreci sen nasıl yorumluyorsun? Camia nasıl yorumladı? Fatih Tekke ile büyük bir problem vardı da böyle bir reaksiyon mu verildi? Hüseyin Çimşir'e mi bağlamak gerekir? Yoksa daha farklı bir sebebi mi var? Merak ediyorum. Biraz oraları konuşarak başlayalım istedim. Senin de çok değerli haberlerin ve araştırmaların oldu bu süreçte. Sana sormak isterim.
1: Evet, tabii Trabzonspor'un Gençler Birliği maçını sadece bir tek hani hoca değişikliği üzerinden okumamak gerekiyor. Yani çünkü bu maç sadece teknik direktör değişikliğinin ardından takımın nasıl bir reaksiyon vereceği de merak edildiği bir karşılaşmaydı. Ahmetspor mağlubiydi. Fatih Tekke'nin işte yolların hemen ayrılması ardından bu Trabzonspor'un saha içinde hem mental olarak hem de saha içinde nasıl ayağa kalkacağını, nasıl bir reaksiyon vereceğini merak edildiği bir maçtı. Özellikle maçın başlangıcı çok önemliydi. Trabzonspor Hüseyin Çimşir'in de maç öncesinde söylediği gibi ön alan baskısını ilk bölümünde sahaya yansıttı. Çünkü taraftarın da istediği buydu. Ön alan baskısıyla başlayan bir takımı da çok uzun zamandır özlemişti takım, taraftar camia. Henüz 5. dakikada da Onaçu'nun golü bulması tabii bir anda taraftarı da ayağa kaldırdı. İlk 22 dakikada gelen 3 gol gerçekten son yıllarda Trabzonspor taraftarında, camianda çok özlediği bir tabloydu. Zaten skorboardu da fotoğrafı çekerken o anları da görüntüledik. Çünkü gerçekten son yıllarda 25 dakikada, 22. dakikada gelmişti yanılmıyorsam 3. gol, ama o 25 dakikalık periyotta 3-0 önde girmesi çok önemliydi. Tabii benim açımdan baktığım zaman en dikkat çekici tarafı neydi? Oyuncuların sahadaki enerjisi çok önemliydi. Sahada daha istekli, daha hareketli, birbirine daha çok yardımcı olmaya çalışan bir oyuncu grubu vardı. Hüseyin Çimşir de maç sonrasında zaten kısa sürede hani büyük bir taktiksel değişiklik yapmadığını söyledi. Kendisi de elimde sihirli değnek yoktu dedi. Ne yaptım? Sadece mental olarak işte oyunculara dokundum. Birebir oyuncularla konuştum dedi. Çünkü bildiğiniz gibi Salah ve Onana izinliydi. Takımın belki de en önemli iki oyuncularından iki tanesi. Onların özel sebeplerden dolayı izin olması. Sadece bir tane antrenmana çıktılar takımla birlikte. Onun haricinde tabii Hüseyin Çimşir'in dediği gibi fiziksel dokunuştan ziyade mental olarak oyunculara bir dokunuşu vardı. Zaten birkaç günlük bu süreçte oyunun bütün alışkanlıklarının değişmesini beklemek de mümkün değil. Yani takdir edersiniz ki. Ancak oyuncu grubunun verdiği reaksiyon bana göre bu kadronun potansiyelini yeniden göstermesi açısından çok önemliydi. Ve sahada da bunu gördük aslında. Hücum tarafında da önemli bir çeşitlilik vardı. Onaçu acaba olur mu 11'de, olmaz mı? Çünkü 7'de 0 çekmişti o maça kadar. Hiç golü yoktu takımın golcü oyuncusunun. iki golle yeniden dönmesi, Salah'ın hem skor olarak hem de oyun içindeki katkısı, Muçi'nin yeniden dönmesi, ki Muçi ile alakalı da bugün güzel bir istatistik haberi yaptım sabah saatlerinde. Üretkenliğine yeniden dönmesi, Cun'un yeni transfer Cun'un golle başlaması, Trabzonspor'un sadece tek bir oyuncuya bağlı kalmadan skor üretebildiğini de gösterdi aslında. Dediğim gibi bu hücumdaki üretkenlik çok önemliydi. Bunlar hep bir kazanım olarak bu maçın ardından Trabzonspor'da kaldı. Yani tabii burada onu açıyor, ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Belki biraz daha detaylı. Çok önemliydi onun için.
0: En çok dikkat çeken de oydu. Yani acaba teknik heyette bir problem vardı da yeni mi açılıyor, ne oluyor, bunlar konuşuluyordu. Yani, hatta öyle ki yeni sözleşme bekliyor haberleri vardı Fatih Tekke varken.
1: Ya onlar yazılıp çizilecek tabii ki. Oyuncuyla alakalı transfer söylentileri kafasını mı karıştırdı? Yeni sözleşme mi bekliyor? Bunlar konuşulacak. Ama tabii geçen sezonun gol kralı olan bir oyuncunun sezona golsüz başlaması tabii ister istemez üzerinde baskı da oluşturuyordu. Bana göre de çok önemli bir baskı vardı üzerinde. Bu maçta iki gol atması hem kendi özgüveni açısından ciddi bir kazanım oldu, hem de oyuncunun yeniden sahalara dönüşü oldu adeta. Yani sadece bütün sorunların çözüldüğü anlamına geliyor mu 5-0? Tabii ki gelmiyordur. Bunu Hüseyin Çimşir de söyledi. İlk bölümde istenilen baskı yapılmasına rağmen skorun ardından rakibe geçiş fırsatları da verdik dedi. Çünkü ben basın toplantısını biliyorsun. Biz maçtan sonra da sahada orada kalıyoruz. Toplantıyı birebir takip edip yazıyoruz. Orada önemli bir ifadeydi, önemli bir detaydı. Rakibe geçiş fırsatları verdik dedi. O anlar tabii hocayı çok da dikkatinden kaçmadı. Tabii belki bu galibiyet bir başlangıç ve güçlü bir moral oldu takım için. Bundan sonraki süreçte ne olur? Bu enerjiyi sürdürülebilir kılmak gerekiyor. Özellikle savunma geçişlerinde ve oyunun kontrolünde bana göre istikrar çok önemli olacak Trabzonspor için. Dediğim gibi hücumdaki o çeşitliliği de sürdürülebilir kılmak gerekiyor. Yani Muçi'nin yeniden geçtiğimiz yıldaki gibi devam etmesi, Cun'un golle başlaması, ona açıyor, Salah'ın daha çok üretken, daha çok skora katkı sağlaması, hepsi hücum anlamındaki o üretkenliği sürdürülebilir kılmasını beraberinde getirmesini gerektiriyor aslında bu saatten sonra. Ama şu bir gerçek, Trabzonspor teknik direktörü değişikliğinin yaşandığı bu süreçte gerçekten çok hassas bir haftada sahaya çıktı ve taraftarına gerçekten bana göre çok güçlü bir skorla armağan etti bu maçın sonucunu. Hem oyuncu grubunun özgüvenini arttırdı, hem yeni teknik heyete çalışmak için daha olumlu bir ortam sağladı. Çünkü yeni teknik ekip için de önemli bir maçtı. Onların da kaybetmesi halinde belki mental olarak herkesin yorgun düşeceği bir hafta olacaktı. Ama şimdi tabii asıl mesele Gençler Birliği karşısında alınan bu reaksiyonun önümüzdeki hafta cumartesi günü Konya Spor maçını, hatta belki Galatasaray maçına da taşınmasını bekliyor şimdi camia, taraftar. Hüseyin Çimşir'in takıma dokunuşu önemli bir değişimdi. Dediğim gibi şimdi bunu taçlandırmak için de Konya Spor maçı ve belki de Galatasaray maçına kadar uzanacak bir süreç var. Önemli bir kritik iki maç oynanacak, milli ara var çünkü. Evet. İki maçı neden işaret ediyorum? Bu iki maçı da Trabzonspor'un hasarsız, kayıpsız geçmesi gerekiyor. Yani şöyle, camiayı sormuştun sanırım.
0: Evet.
1: Yani camianın tabii ki bakışı olumlu Hüseyin Çimşir'e.
0: Yani mesela camia ne diyor? Hüseyin Çimşir'le devam mı diyor? Ya da camia ne diyor? Fatih Tekke ile artık yolların ayrılması gerekiyordu ama
1: yani
0: o bizim canımız
1: şöyle,
0: ciğerimiz. Yarın zaten yine buluşuruz mu diyor?
1: Şöyle, tabii ki süreci Hüseyin Çimşir'le geçirmeyi istiyor, evet, camia. Geçirmekten yana, ama tabii bir teknik direktör bekleyişi var. Arayış da devam ediyor. Özellikle yabancı bir teknik direktör. Çünkü şu süreçte Abdullah Avcı, Şenol Güneş isimleri zikrediliyor. Yeniden belki Abdullah Avcı değil de bana göre camia belki Şenol Güneş'e daha sıcak bakıyor olabilir. Ama Abdullah Avcı isminin şu anda bana göre tamamen Trabzonspor'a en uzak isim olduğunu ifade etmek istiyorum. Yabancı bir hoca beklentisi var. Yabancı bir hoca arayışı var. Yabancı hoca ya daha sıcak bakıyor şehir. O yönde beklenti var. Dediğim gibi Abdullah Avcı ismi çok uzak camiaya. Yani belki onu bazı gazeteci arkadaşlarımız, özellikle İstanbul'dan ulusal medyadaki bazı arkadaşlarımız biraz daha, benim düşüncem o ki, empoze etmeye çalışıyor. Bence bunu yapmak yerine kendi tuttukları takıma bunu yapmaya çalışsınlar. Çünkü Trabzonspor camiası artık üçüncü kez Abdullah Avcı'yı görmeyi çok istemiyor. Şenol Güneş'e daha sıcak bakıyor diyebilirim. Yerli olacaksa Şenol Güneş olsun. Ama diğer taraftan yabancı hoca beklentisi var. Trabzonspor taraftarı da, camiası da böyle düşünüyor. İstanbul'dan biraz konuşmak kolay geliyor sanırım. Ya da onlar kendi istedikleri hocayı buraya göndermeye çalışıyor ama tırnak içinde söyleyeyim, yemezler bu saatten sonra.
0: Evet. Peki, teşekkür edeceğim ben yavaş yavaş, ama Trabzonspor tarafı için biraz daha eklemek istediğin farklı bir detay var mı diye sorayım ben. Bu arada Nurgül Hanım'a selamlar demiş. Bu hafta sonu Trabzon'daydım. Bir Sakaryaspor taraftarı olarak Sakaryaspor 1461 Trabzonspor maçındaydım. Kıymetini bilsinler, çok güzel bir şehirde yaşıyorlar demiş dinleyicimiz.
1: Evet, gerçekten güzel şehir, evet. Her zaman güzel. Trabzon şehri sonbaharda da güzel, ilkbaharda da, yazında, her mevsim ayrı güzelliği var. Gezmek için, yeni yerleri keşfetmek için imkanlar da hiçbir zaman kısıtlı olmadı bu şehirde. Her zaman her yere her şekilde ulaşabiliyorsunuz. Ulaşım konusunda da en rahat şehirlerden bir tanesi Trabzon. Her mevsimde de bu şehre bekliyoruz herkesi.
0: Ve bir dinleyicimiz daha yazmış. Nurgül Hanım, bu oyuncular bir sonraki hocayı da yer. Yazın bir yere. Ona açıyor, her an satılabilir, satabilir de hocasını demiş Harun Bey.
1: Ya ben katılmıyorum bu düşünceye. Hiçbir oyuncu yani hocasını satacak diye bir ifade, ben çok doğru da bulmuyorum bu ifadeyi. Onaçu'nun, evet, bana göre sadece Hüseyin Hoca'nın dediği gibi çok doğru bir ifade kullandı basın toplantısında. Sadece bir gol atmaya ihtiyacı vardı ve o golü de attı. Hemen ardından zaten ikinci golü de attı. Ben daha önceki yayınlarda da söylemiştim size. Hücumdaki üretkenliğin artması gerekiyor. Salah'ı biraz daha içeride kullanması gerekiyor. Muçi'nin biraz daha oyuna girmesi gerekiyor. Bütün bunlar, bakın, bu maçta vardı. Az önce de yayının başında da söyledik. Bazen oluyor bu. Yani siz gol kralı, Kasımpaşa'nın gol kralını aldınız. Umut Bozu haftalarca gol atamadı, biliyorsunuz. Belki o dönemde takip etmişsinizdir. Golcü oyuncuların böyle özellikleri de var. Bu sezon tabii ki onun da kafası karışmış olabilir transfer sürecinde. Ama Trabzonspor'da kalmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade etmişti. Ben Onaçu ile alakalı o düşüncenin doğru olmadığını düşünüyorum. Bundan sonra da gollerine devam edecektir. Çünkü rekabet arttı. Umut Nayır var, Cu var. Biliyorsunuz Salah zaten gollere katkı sağlıyor. Muçi var. Onaçu da böyle bir rekabet ortamında daha da üretken olacaktır diye düşünüyorum.
0: Peki. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür Nurgül
0: Günaydın.
1: Ediyorum.
0: Trabzon'a selamlar diyelim o zaman. Bu arada Nurgül Günaydın haberlerini de, özür diliyorum böldüm ama, Demirören Haber Ajansı'ndan da takip edilebilir Nurgül Günaydın'ın haberleri. Dediği gibi Ernst Muçi'ye ilişkin, takımın skor yükünü üstlendiğine ilişkin bir haberini ben de saat sabah 11 gibi oradan takip ettim. Daha doğrusu bağlantı yapacağımız için de şöyle bir tek tek baktım, araştırdım. Nurgül Günaydın haberlerini de Demirören Haber Ajansı'ndan ve aynı zamanda Nurgül Günaydın'ı da sosyal medya üzerinden haberleriyle, fotoğraf paylaşımlarıyla, ki foto muhabirliğiyle diğer tarafta da takip edebilirsiniz Trabzonspor söz konusu olduğunda. Diyeyim ve son sözü sana bırakayım.
1: Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Konya Spor maçının öncesi sonrası tekrar görüşmek üzere.
0: Görüşmek
1: inşallah
0: üzere.
1: Diyelim.
0: Selamlar, saygılar Trabzon'a. Selamlar. Sağ ol, var ol. Nurgül Günaydın.
1: Selamlar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun. Nurgül Günaydın'la konuştuk ve Trabzonspor denildiğinde orada ondan detayları her daim almaya devam ediyoruz. Alacağız da reklama gideceğim. Reklamın ardından kaldığımız yerden Ömer Faruk Özcan'la devam edeceğiz. Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'yi konuşarak devam edeceğiz. Düzeltiyorum. Hem Galatasaray hem de Beşiktaş'ı konuşarak devam edeceğiz. Fenerbahçe tarafını biraz da Fatih Demirkol'la konuşacağız. Esasında saatler 16'yı gösterdiğinde de yayındayız. Saatler 14.30 civarını gösterdiğinde yayına girdik. Bugünlük 4 büyük gündemde Çağatay Çıtlan yokluğunda, parantezde ben sizlerle birlikteyim ama 4 büyüklerin gündemini ve daha fazlasını konuşmak üzere sizlerle birlikteyim. 2,5 saatlik biraz daha uzun yayın olacak. Bugün özelinde bu yayın bende ve sizlerle birlikte konuşacağımız bölüm olacak. Uzun yayınlarda da genellikle yaptığımız bir şey yapıyoruz. Yine kitap hediye ediyoruz. Bağlayalım birbirimize böyle hediyeleri. Bağlayalım hediyelerle birbirimize konuları. İşte futboldan kitaba, kitaptan futbola zaman zaman araya serpiştirelim istiyorum. Kaç tane kabul ederseniz. Beşiktaş ve Trabzonspor hep Galatasaray'a çalışıyor demiş dinleyicimiz. Eleştiri yapıyor. Berk selamlar, kolay gelsin, inşallah kitabın bana çıkar demiş Tolga Sertkaya. Diğer tarafta gelen mesajlara bakıyorum. Berk Bey merhaba, Sporting Lisbon maçında Deniz Gül forvette oynatılması gereken bir oyuncu demiş. Konuşalım, bu mesajla başlayalım, söz veriyorum. Adınızı da hemen şöyle bir unutmamak adına Eyüp Kaya. Peki, 29.42 adınızı da unutmamak adına şöyle mesajı da okunmadı olarak işaretleyelim ki bu mesajı göreyim hemen Ömer Faruk Özcan'la konuşurken, Galatasaray'ı konuşarak başlayacağımız bölümde. Berk Bey iyi yayınlar, kitabınızı okumaya başladım, tekrar tebrik ediyorum demiş Yavuz Bey. Teşekkür ediyorum Yavuz Bey, sağ olun, var olun. Yavuz Bey daimi dinleyenlerimizden ve daimi okurlarımdan olur umarım, aynı zamanda çok da memnun eder beni, sağ olsun, var olsun. Olumlu ya da olumsuz eleştirilerinizi, özellikle olumlu değil ama olumsuz kısmı daha da geliştirir ya, gördüğünüz eleştirilerinizi de ben kabul ederim. Aynı zamanda onları da lütfen bana Instagram'dan Sayerberk'ten yazın. Bu arada tekrar reklama gitmeden önce hatırlatalım. Sayerberk Instagram hesabından takip edebilirsiniz. Kitabı sizlerle paylaşabilmemiz adına, bir çekiliş adına, o çekilişi de bu gece itibariyle yapacağız, sizlere duyuracağız diyeyim. Araya gidiyorum. Aranın ardından Galatasaray gündemiyle, Beşiktaş gündemiyle devam edeceğiz. HT Spor'dan, HT Spor yorumcularından Ömer Faruk Özcan bizlerle olacak.
2: Ben Sayar'la parantez. Reklamlardan sonra devam edelim.
3: Reklam.
4: Serkan.
5: Efendim abi.
4: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
5: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Tip şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
4: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
6: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
7: Empara, bankanın güzeli.
8: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
9: Bankkart, seni düşünür o.
3: Reklam bitti.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Reklam.
10: Selam, ben Piraye.
11: Ben de Rutkay.
10: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
12: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
13: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe. Reklam bitti.

0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben Berksayar, parantez programında sizlerle birlikteyim ve bugün bu saatte misafiriz. Çünkü neden Radyo Gol'de bu saatte misafir olduğumu aktarayım. Hemen bu saatlerde Çağatay Çıtlan sesini duymaya, reklam dönüşlerinde, program girişlerinde, reklama gidişlerde onu duymaya alışıksınız. Çağatay Hoca'yı duymaya alışıksınız ama bugün özelinde yok, özel bir toplantısı olduğu için ve Çağatay Çıtlak yerine ben sizlere eşlik ediyorum. Öyle bir yayın akışı ayarlamış olduk ve 14.30'a girdiğimiz yayına 17'de son vereceğiz. 2,5 saatlik uzun uzadıya bir yayın olacak. Esasında biraz da hasret gidereceğiz, öyle diyelim. Farklı saatler güzel. Neden biliyor musunuz? Mesela genellikle Ayhan Volkan'ın mesajını bu saatlerde görüyorum. Yani kendi saatlerimde daha az görüyorum. Ya da Akın Bey mesela. Akın Bey'i ben kendi saatimde nadir görüyorum. O da mesaj atmış. Mesela yorum yapmış. Aynı şekilde az önce sizin mesajınıza başlayacağım diye söz verdiğim Eyüp Kaya. O genellikle bu saatlerde yazıyor ki zaten öyle mesela. Dün de 14-12'de yazmış. Ondan önceki zamanlarda da. Yani Radyo Gol'de dinleyici kitlesinin de saatleri var. Örneğin ofiste bir çoğu. Ofiste rahat rahat yazıyor. Yoldayken dinlemiyor, dinleyemiyor. Tercihi daha çok bu saatler oluyor. Farklı farklı saatlerde olmak, oralarda da sizlerle buluşmak keyifli, güzel. Bu arada hemen duyurusunu yapayım tekrardan. Şöyle hızlıca takip eden dinleyicilerimizden Kemal Yapar bizi takip etmiş. Lokman Aslan bizi takip etmiş. Aynı şekilde Tamer Irmak bizi takip eden farklı dinleyicimiz. Mahir Keser, Sayar Berk Instagram hesabından Mahmut 1903 BJK takip etmiş. Aynı şekilde Aydın Şahin'i de takip etmiş olarak görüyorum. Bayram Ali Karadağ, Ahmet Efe, Bilal Özçakmak, Özdeniz 72, Hakan Marsan, Osman Uysal, Mesut Esen gibi isimler, Ahmet Solak, Salih Yavuz gibi isimler hepsi çekilişe dahil olacaklar ve Sayar Belki Instagram hesabından takip eden bir dinleyicimize günün sonunda, programın sonunda hesap ederek, çekilişini yaparak bir dinleyicimize imzalı kitabımı göndereceğimi hatırlatmıştım. Naçizane 30 saniyelik tanıtımlar, 30 saniyelik hatırlatmalar çok da yer almaz. Orada hızlıca bu tanıtımı yapıp, bu hatırlatmayı yapıp çekilişe sizleri de davet edeyim. Instagram'dan takip etmeniz halinde Sayarberk'ten hemen orada sizlere bir çekiliş hakkı doğacağını hatırlatayım. Ömer Faruk Özcan bizlerle, Galatasaray gündemi bizlerle demek. Ömer Faruk Özcan hoş geldin, selamlar.
1: Teşekkürler Berk, hoş buldum. Yayınlar diliyorum.
0: Biraz geç geldin konuya ama teşekkürler diyorsun yani. Biraz beklettim, biraz beklettim diyorsun ama işin esprisi, kusura bakma lütfen. Böyle bir çekilişi duyurmadan, girişlerde çıkışlarda reklama gider gelirken çekilişi duyurmadan girmiyoruz. Kusura bakma lütfen, özür dileyim onun için.
1: Zaten diğer önce tarafta dinlediğim için bir şey değişmedi zaten, şu an aynısı oldu yani.
0: Evet, hemen hızlıca o zaman az önceden dinlediğim için dedin ya, az önceden bir şey sorayım mı, zorlayayım mı seni?
1: Tabii ki.
0: Ne diyorsun mesela az önceki yorumlara, Trabzonspor'un durumuna?
1: Pardon, bunun bir öncekini dinlemedim. Spor salonundaydım. Senin peki. Az önce dinlediğim için dinlemeye devam ettiğim gibi anlattım.
0: Tamam, peki o zaman.
1: Bak. Ama
0: zorlamayayım dedim. Bak gördün, yine böyle bir insaflı davrandım. Yine de böyle bir sıkıştırayım istedim Ömer Faruk Özcan.
1: Olsun, İşin ben de samimi davrandım. Dinlemediğimi
0: tamam,
1: söyledim.
0: Peki, teşekkür ettim. Sağ ol, var ol. Ben de dinledin zannettim. Çünkü sık sık da arabada 92.2 açık hep Ömer Faruk'ta. Biliyorum onu. Evet, hatta bazen şu uyarıyı Ömer Faruk'a yapıyoruz. Ya arkadan radyonun sesini kız, benim sesim bana geliyor gibi. Orada yayını etkileyecektir gibi dinleyicilerimize yaptığımız uyarıyı Ömer Faruk'a da yapıyoruz. İyi bir dinleyicimiz, sağ olsun, var olsun. Çok da iyi bir yorumcu, tüm takımlarıyla, üç büyükleri çok yakından takip ediyor. Ben Galatasaray'la başlayacağım. Galatasaray'da dinleyicimize söz verdik. Onun mesajıyla konuyu bağlayacağımızı hatırlattık. Dinleyicimizin mesajıyla şöyle hemen konuyu bağlayayım ve sana sorayım isterim. Der ki dinleyicimiz Selçuk Bey, adını Eyüp Bey düzeltiyorum, adını yanlış hatırlamıyorsam diyecektim. Berk Bey merhaba, Sporting Lisbon maçında Deniz Gül forvette oynatılması gereken bir oyuncu değil mi? Okan Buruk yeni transferleri kadroya monte edemez mi? Okan Hoca takıma dokunuş neden yapamıyor? Oysa ki bu kadro Avrupa takımlarında olsa neler yapar, düşünceniz nelerdir demiş. Bu soruyla başlayayım. Sen nasıl karşılıyorsun bu görüşü?
1: Ya şöyle, bir kere Galatasaray adına çok önemli bir karşılaşma olduğunu belirtmek lazım. Neden bu kadar önemli olduğunu ifade edeyim. Çünkü Süper Lig'de oynamış olduğu birçok maçta düşüşler de yaşadı. Form grafiğinde özel, şu an lider olabilir Galatasaray. Zaten şu an lider olduğu için biraz daha eleştirilerin olduğunu söyleyebilirim. Çünkü Galatasaray kulübü lider de olsan, 3 puan da alsan, kötü oynadığın takdirde, oyuncu performansının düştüğü takdirde bunu kabul etmeyen bir taraftar grubu var. Bunu özellikle söylemiş olayım. Ama bunun tabii ki Sporting maçındaki kadronun olacağı merak ediliyor. Şimdi Osimhen'in olmaması demek Galatasaray adına, yani belki de %50 kısmın olmadığı anlamına geliyor. Ama Galatasaray'ın bence Osimhen'siz de kazanmayı, Osimhen'siz de oynamayı bilmesi lazım. Osimhen'siz de oynayabilmesi çok önemli. Çünkü burada almış olduğu Deniz Gül, ya yapmış olduğu Deniz Gül transferiyle Galatasaray'ın bunu amorti edebilmesi lazım. Şimdi ben mesela şunu söyleyeyim öncelikle belki. Galatasaray'ın Sporting Lisbon maçına Deniz Gül'le başlamasını beklemiyorum Okan Hoca'nın. Ki bence başlamaması da gerekiyor. Bana belki bazı dinleyenler kızarabilir. Bununla ilgili eleştiriler de yapabilirler. Ama şöyle bir şey. Galatasaray kulübünün, Galatasaray takımının bir Şampiyonlar Ligi alışkanlığı var. Bir Şampiyonlar Ligi tecrübesi var. Bu kadronun da özellikle Osimhen en önemli hamlesi olduğu için, en önemli parçası olduğu için ön alanda baskı isteyen bir futbol oynuyor Galatasaray. Ve bu oyunun gerektiğini sürdürebilmesi için de Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz'la beraber ön alanda baskısını sürdürebilmesi lazım. Bir kere Sporting savunma hattını egal edebilmek için, onları baskıya zorlamak için, biraz daha hataya zorlamak için ön alanda sizin patlayıcı güce ihtiyacınız var. Burada evet Barış'ın son dönemdeki performansı, son vuruşları, göstermiş olduğu performans çok etkili olmasa da en azından topsuz alandaki performansıyla beraber Galatasaray Sporting karşısında özellikle deplasman olduğunu altını çizerek büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum ben. Bununla beraber tabii ki yani Barış Alper'in oynamasıyla beraber tabii ki Galatasaray belki hücum hattında daha etkili bir hücum formasyonu kurabilir. Ama ilerleyen dakikalarda Deniz Gül hamlesi tabii ki de gelmeli. Hatta ilerleyen dakikalarda Leao hamlesi de daha olumlu olacak. Belki ilk 11'de başlar mı başlamaz mı kısmı ile ilgili bazı bilgiler de var. Onları da aktarırım. Ama Barış Alper Yılmaz'a kesinlikle başlaması lazım. Çünkü geçtiğimiz dönemlerde Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki en önemli kozuydu. Bir de şunu unutmasınlar bence dinleyenler. Galatasaray Şampiyonlar Ligi ile Süper Ligi arasındaki o oyun kalitesi çok değişiyor. Oyuncular maç seçiyor demeyeyim ama Galatasaray takımındaki bütün oyuncular Şampiyonlar Ligi'nde ekstra performansla oynuyorlar. Hatırlayın Jakobsen'in Liverpool maçı vardı. Frimpong'a karşı oynamış olduğu oyun. İnanılmaz performans göstermişti. Ben aynı şeyi mesela Barış Alper'in başlaması gerektiği düşüncesini savunmada da Abdülkerim'de aynısını mesela düşünüyorum. Tabii ki sen soracaksın mutlaka ama onu o kısmında konuşuyoruz. Ama hücum hattında Galatasaray'ın hücum hattının özellikle Sporting maçıyla başlaması gereken dörtlünün önde Barış Alper, sağda Yunus, solda Leroy Sané değişkenlik gösterebilir oyun içerisinde. Arkalarında Batrakov ve onun arkalarında Gabriel Sara Batrakov koridorunu izlememiz lazım. Çünkü daha üretken olabilmek için biraz daha Galatasaray'ın elindeki

0: açıklamasını bekliyorum. Ha, ilerleyen dakikalarda oyunun gidişatına göre tabii ki değişkenlik olabilir. Ama Sporting maçını ilk 20 dakika Galatasaray gol yemeden ve bir düzende tutabilirse Galatasaray'ın öne de geçebileceğini, gol de bulabileceğini düşünüyorum ben.
1: Orada biraz da Okan Buruk üzerinden okumuyor gibi geldin ama bana, Ömer Faruk Özcan. Yani Okan Buruk özelinde de bir eleştirisi vardı dinleyicimizin. Okan Hoca bu yaratıcılığı yapamıyor gibi bir serzenişti bu mesela. Bir sitemdi yanlış okumadıysam. Daha doğru okumak için evet, Okan Hoca doğru. Takıma dokunuş neden yapamıyor demiş mesela.
0: Doğru, güzel, onu atlamış evet. Oldum. Şöyle söyleyeyim. Aslında Okan Hoca'nın da takıma dokunuş yapamayacağını. Evet, A planı var. Çok güzel bir A planı var Galatasaray'da Okan Hoca'nın. Osimhen. B planının, C planının, D planının olup olmadığını en çok net görebileceğimiz maç Sporting maçı. Az önce ne dedim? Galatasaray Osimhen'siz de kazanabilmeli. Kazanmayı öğrenmeli diye. Galatasaray Osimhen'siz kazanıp kazanmamayı öğrenmesi için de Okan Hoca'nın Sporting maçındaki yapacağı hamlelerin en önemli olan kısım. Şimdi bir kere önde oynadığın formasyonla Barış Alper'i kullanacağın rol. Barış Alper'den verim alamadığın zaman oraya yapacağın hamle çok önemli olan kısım. Evet, Leao gibi çok önemli bir gücün var. Ama orada oynatacağın oyun. Batır Kovan'ı hatırlarsan bir önceki maçta performansından düşük kalınca oyuna Leo hamlesi yapıp işte orada Yunus Akgün'ü 10 numaraya çekmişti Okan Hoca. Bir Leo hamlesiyle beraber tabii oyuncu çok müthiş bir oyuncu ama gelmişti gol. Ama bu maç üzerinde de örnek veriyorum. Lemine zaten yok. Torreira Sara ikilisinden eğer oyunun ilerleyen dakikalarında çok fazla hücum attı ve o hat kıran performansı gösteremezse orta saha. Çünkü ben o maçın orta sahada Galatasaray'ın orta sahasındaki İlk pasın önemli olduğunu düşünüyorum. Bunu yapamazsa Okan Hoca oraya nasıl bir hamle yapacak? Leslie Ogucuklu ve Niega oyuncularını, yani o isimleri nasıl kazanacak, oyun içine entegre edecek? Evet, Okan Hoca'nın bazı noktalarda eksiklikleri var ama 4 yıldır işte şampiyon olan bir teknik direktöründe kazandırmış olduğu çok maç var. Hamle yapmış olduğu çok maç var. Bunu da görmezden gelmemek lazım. Çünkü ben en son maçtaki oyuncu hamlelerini de çok beğendim. Mesela geçen sene Okan Hoca'nın şöyle bir sorunu vardı. Geç hamle yapmak. Oyuna atması gereken oyuncuyu geç oyuna atıyordu. Ya da kesmesi gereken oyuncuyu kesmiyor yorumları hep yapılıyordu hatırlarsan. Ama bu sene mesela Leroy Sané'yi bile ilk maçtan sonra kesti hoca. Sonrakinde de Leroy Sané solda, sağda Yunus başlamayı bildi. Orada Barış'tan feragat edebiliyor. Yani forma adaletini sağlayacağını düşünüyorum. Ama Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi üzerinde formsuz olsa da kazanma alışkanlığı olan bazı oyuncular var. Oynama alışkanlığı olan tecrübesi oyuncular var. Barış gibi, Abdülkerim gibi formsuz olan isimlerden bahsediyorum. O yüzden Okan Hoca'nın bence o yorumun en önemli karşılığının Sporting maçında vereceğini düşünüyorum. Ya olumlu ya olumsuz anlamda.
1: Peki, gelen mesajlara bakacağım. Oradan Beşiktaş gündemine doğru da geçeceğim. Belki ben Galatasaray...
0: Şunu da ifade edeyim mi?
1: Peki. Söz sende.
0: 500'i geçmeden şunu da söyleyeyim. Tabii. Mesela Abdülkerim'in de savunma hattında başlaması gerektiğini düşünüyorum Berk. Lafını böldüm, özür dilerim.
1: Estağfurullah.
0: Neden Abdülkerim? Bir çabuyla başlaması gerektiğini savunanlar var. Abdülkerim'in kötü olduğunu söyleyenler var. Abdülkerim kesinlikle çok formsuz. Kötü performans gösteriyor. Ama Şampiyonlar Ligi'nde hatırlarsan gidelim geçtiğimiz döneme Frankfurt'ta kaybedilen 5-1'lik maçın skorunda 11'inde şöyle bir kadro vardı. Galatasaray bir önceki hafta Eyüpspor maçı oynamıştı. Ve o maçta Singo hiç denenmeden Frankfurt maçına Davinson Singo ikilisiyle başlamıştı Okan Hoca ve bu maçı kaybetmişti. Burada da aslında oyuncu kalitesinden ziyade iki oyuncu da uyumu çok önemli. İkişe bir oyunu atabilirsin ama aynı Singo Davinson ikinci bir Frankfurt faciası yaşayabilirsin. O yüzden hocanın mutlaka Davinson Abdülkerim birbirini bilen, bu Şampiyonlar Ligi serüvenini daha önce yaşamış tecrübeli olan ikisinin başlaması. İlerleyen dakikalarda Lemine zaten yok. Bir çabuk hamlesi görebiliriz. Jakobs'u görebiliriz. Hamleler yapmasını bekliyorum. O yüzden bence mutlaka Abdülkerim savunmada, hücum hattında da Barış başlamalı. Lafını kestim, kusura
1: bakma. Peki, estağfurullah. Devam ediyoruz. Belki ben Galatasaray taraftarıyım. Osimhen'siz oyunu öğrenmeli yorumlarına pek katılmıyorum demiş dinleyicimiz. Hızlı hızlı okuyacağım. Abdülkerim için Abdülkerim anca ikinci ligde oynar demiş. Okan Hoca mutlaka Leao ile yine başlamalı. En azından Lisbon onu bir tehdit olarak görür demiş. Sağ kanadının hücum gücü biraz düşürmüş oluruz demiş. Stoper'de yeni çocuğu oynatması lazım artık demiş. Hiç öyle yeni geldi uyum sorunu falan dinlemesin demiş dinleyicimiz. Mete Bey böyle diyor mesela. Selamlar, Sabri'yi beğenmeyenler için Allah Barış'ı Galatasaray'a mı gönderdi? Sabri'yi seyredemeyenler Barış'ı seyretmiş oluyor aynı zamanda demiş. Ömer Faruk Bey'e hürmetler demiş Yavuz Bey. Bir Galatasaraylı olarak Avrupa'daki tüm rakip kulüplerimize başarılar. Umarım ilk maçımızda bir puanı da olsa alırız. İşe yarar demiş. Sonuç alabiliriz demiş. Biraz böyle parça parça okumuş olduk. Şampiyonlar Ligi'nde yenilmemek çok önemli çünkü demiş. Öyle bitirmiş. Yorumcunuzun yorumunu şuna bağlıyorum. Galatasaray geçen sene Frankfurt faciasını yaşamaması için yeni bir

0: Transferin oynamaması, bunu da şuna bağlıyorum. Geçen sene Abdülkerim faciası, Singo Abdülkerim faciası yaşanmaması için böyle bir şey söylüyor demiş. Oraya getirmiş konuyu. Ömer Faruk Özcan'la birlikte konuşuyoruz. Onunla değerlendiriyoruz ET Spor yorumcularından. Abdülkerim kadroda yok bu arada, Ömer Faruk Özcan. Hatırlatalım.
1: Aa.
0: Öyle hatırlıyorum. Bir bakacağım tekrardan.
1: Olması lazım ama. Ya bugün gün içerisinde çıkan kadroda mı yok Abdülkerim?
0: Bir bakmak lazım.
1: Hemen. Sen konuşurken ben bakmış olayım.
0: Abdülkerim yok yok, evet. Yeni haber. Bir yeni haber bu. Abdülkerim yok. Az önce bir gözüme çarpmıştı. Söyleyeyim istedim. Ali Naci Küçük'ün verdiği habere göre böyleydi. Tekrardan bir bakarız. Öyle hatırlıyorum çünkü Abdülkerim. Biçua bir ihtimali yüksek. Orada dinleyicimizin dediği de öne çıkıyor. Onu da hatırlatalım. Ömer Faruk Özcan'la konuşuyoruz. Niyaga'yı niye oynatmaz demiş. Naga'yı niye oynatmaz demiş. Selamünaleyküm kardeşim. Hoş gelmişsin demiş. Aleykümselam. Hayırlı haftalar. Ben tüm konuklarına selamlarımı yolluyorum demiş. Hafta sonu da size geçmiş olsun. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum demiş. Radyo Gol çalışanlarının, dinleyenlerin hepsine selamlar demiş. Ama işin gücün rast gelsin demiş. İyi ki varsın Berksayar demiş Hüseyin Mecit. Teşekkürler Hüseyin Mecit. Sağ ol, var ol. Fenerbahçeli olduğumu unutmayıp böyle geçmiş olsun demeyi de beklemiş. Bugünü beklemiş Hüseyin Mecit. Teşekkürler. Sağ ol, var ol.
1: Şöyle bir şey söyleyeyim evet. Bu arada Berk.
0: Abdülkerim sakat diye çıkarılmış.
1: Ali Naci Küçük yazmış. Evet, evet. Yani bu resmi olan bir açıklama değil. Hı hı. Onu söyleyelim.
0: Ya bir haber ama kuvvetle muhtemel olmayacak diye
1: evet,
0: görüyoruz.
1: Evet, ayrı olmazsa da mecburen bir çabu.
0: Şampiyonlar Ligi'ne iyi başlayalım isteriz. Tabii bunun yolunda Galatasaray'ı da konuşuyoruz. Yarını konuşuyoruz. Lisbon maçını konuşuyoruz. Sporting maçını konuşuyoruz. Sportingliler Lisbon deyince kızıyormuş. Biz size Galatasaray İstanbul diyor muyuz gibi böyle bir taraftarlarda hayıflanma oluyormuş mesela. Niye Lisbon diyorsunuz bize diye öyle kızıyorlarmış. O da böyle bir bilgi olarak geçelim. Berk abi, yayınlar, bazı yayıncılar lig başlamadan bitti diyorlardı. Son günlerde gencelik daha iyi, bencelik demek istemiş galiba. Daha iyi başlıyor ve çok çekişmeli geçecek diye düşünüyorum. Çünkü dört büyükler, dört büyüklerin transferi, oyun tarzları yerine oturma konusunda geç kalmıştı. Görünen o ki yavaş yavaş düzeliyor bu demiş. Berk adamsın demiş Ayhan Volkan. Sağ ol, var ol. Selamlar, saygılar. Evet, doğru eleştiri yapıyorum sevgili Berk. Çünkü Galatasaraylıyım ve bu rekabetin böyle gitmesinden çok sinirleniyorum. Güçlü takımların çıkması şart. Tek taraflı bir takım rekabeti olmuyor abi. Galatasaray böyle her zaman tek başına, her hafta şampiyonluğunu ilan ediyor. Böyle olmaz abi demiş bak sonunda da. Selamlar, siz de Bein Sports gibisiniz. 10 yıllık aboneyim. 910 lira ödüyorum. Yeni aboneye 350 lira veriyorlar. Eski takipçiye kitap vermiyorsun, ondan bahsediyorum. Kenan ben demiş. Yeniden takip edin Kenan Bey. Sayar belki Instagram hesabından takip eden bir dinleyicimiz çekilişe katılacak. Bugün özelinde de bir kitap vereceğiz. Geçmiş yaptığımız çekilişle birleştirerek. Yorumcumuza selam olsun sevgiler. Osimhen bundan sonra düzelme ihtimali var mı? Müzmin sakatlığa döndü sanırım. Başka bir forvet neden transfer yapmadılar anlamadım demiş. Çok soru var. Yani çıkamıyoruz Galatasaray'dan. Evet, bunu söyleyelim.
1: Çok güzel. Çok, evet, evet, güzel sorular var.
0: Evet.
1: Güzel yorumlar da var. Eleştiriler, yorumlar da var. Bence bunu zaten futbol ortamının oluşabilmesi için her zaman zaten tek taraflı yorum olmaması lazım. İki taraflı yorum olması futbolumuzu da geliştirir. Bunu öncelikle söylemiş olayım. Ama Osimhen hakkında şunu söyleyebilirim. Yorum üzerine eğer Galatasaray'ı kapatmadıysak. Galatasaray'da yaklaşırken şöyle benim planlamam üzerinde yani yapmış olduğum araştırmalarda sormuş olduğum kişilerle beraber. Oyuncuyu eğer Trabzonspor maçına kadar yetişmezse bile Kasımpaşa maçıyla oynatıp asıl maç Barcelona, hedef maçın Barcelona olduğunu söyleyebilirim ben. Tabii ki bu süreçte 12 günlük bir süre var. 13 günlük bir süre, 11 günlük bir süre var galiba Trabzonspor maçına. 3 haftalık bir süreden bahsediyorsak erken dönme ihtimali Osimhen'in bulunuyor. Bunu öncelikle alt metin olarak belirteyim. Ama Kasımpaşa maçında oynayıp bir süre alıp ya da Barcelona maçında tam oynayabilecek bir Osimhen olması daha önemli. Çünkü şöyle şu yönden bakmak lazım. Leo da aynı şekilde. İlk 11'de başlama durumu olsaydı keşke başlasaydı ama uzun vadeli oyuncuyu kaybetmemek için geleceğe yönelik önümüzdeki birçok süreçte çünkü önümüzde çok uzun bir maraton var hem Şampiyonlar Ligi hem Süper Lig. Bunlarda oyuncuyu uzun vadeli kazanabilmek için sakatlık riski bulunan ya da tam hazır olmayan bir oyuncu oynatmaktan ziyade o maçı verip bundan sonraki maçta daha yüksek performanslarla puanlar almak daha mantıklı.
0: Yeterince değerlendirdik, konuştuk ama bir son dakika gelişmesi var. O yüzden hızlıca Beşiktaş gündemine geçeceğim. Tam da yerinde geçiyoruz. Hızlıca uzatmadan Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındı. Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındı. Seçim Ekim ya da Kasım ayında olacak. Başkan adalı listesini güncelleyecek, güç tazeleyecek gibi duruyor. İyi de giden bir dönemde bu kararın alınması. Tabii Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurul kararının alınması, seçim Ekim ya da Kasım'da dediğimiz bu anlarda listeyi güncelleyecek olan bir Serdal Adalı tarafında biraz daha güçlü bir yönetim geleceği akıllara yatıyor tabii. Bir diğer tarafta da böyle okuyabilir miyiz acaba? İlk dediğim gibi okuyabilir miyiz? İşler iyi gidiyorken bu kararın alınıp yeniden seçimle işte Ekim'de Kasım'da havlu atan Beşiktaş'tan Ekim'de Kasım'da hala iyi gidişini sürdüren bir Beşiktaş hedefiyle orada gücü arkasına almak, buradaki süresini yenilemek, böyle mi okumak gerekir?
1: Beşiktaş Serdal Adalı yönetiminin belki de en rahat gireceği seçim olabilir. Çünkü evet, güven tazeleyecek. Her şey belli. Bu süreçlerde Beşiktaş'ın son dönemlerdeki belki de son 10 yılına da baktığında en önemli girişlerinden bir tanesini yaptı bence Beşiktaş. Hocasıyla, sportif direktörüyle, futbol aklıyla, oyuncu kadrosuyla, yapmış olduğu mantıklı hamlelerle ki çok devasa bonservisler ödemeden bu kadroyu kurup da Fenerbahçe'nin devasa rakamları ödeyip kurmuş olduğu kadroyu deplasmanda ciddi bir oyunla yenebilmek bence önemli bir güven ve güç kazandırdı Beşiktaş'a. Burada da Serdar Adalı yönetimi yapacağı seçimle beraber bir güven kazanacak. Tam herkesi aslında bütün camiayı arkasına alarak daha farklı bir sürece girecek. Belki de Beşiktaş'ın efsane başkanı olmak isteyebilir Serdar Adalı. Ama bu sene çok önemli. Şampiyonlukla tamamlandığı süreçte eğer bu sene Beşiktaş öyle bir hikaye yazabilirse hem Avrupa'da hem Süper Lig'de, o zaman gelecek sene adına Beşiktaş için artık tekrardan baharların geldiğini söyleyebiliriz. Ama burada dediğim gibi yani bu çok detaylı bir şekilde çok önemli kritik bir sorun olmadığı sürece Serdar Adalı'nın başkanlığı bırakması tabii ki beklemiyoruz. Allah kötü sonuçlar ya da kötü sorunlar vermediği sürece, ama burada başkan tamamıyla bir güven oyu ve güven tazeleyecek bir seçime gidiyor. Aynı şekilde de daha da güvenini artırarak devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü o sürece kadar Beşiktaş bu futbolundan eğer ödün vermezse, bunu daha da üstüne koyup devam edebilirse ki bence öyle görünüyor, öyle gidecek. O güveni daha da tazeler mutlaka.
0: Peki Beşiktaş'ta mevcut durum toparlandı. Galatasaray ve Fenerbahçe'de farklı şeyleri konuşurken Beşiktaş'ı ve Trabzonspor'u beklentinin daha ötesinde anmak, özellikle Trabzon tarafında bu hafta özelinde bunu konuşuyoruz belki. Transfer anlamında da bunu konuştuk belki geçtiğimiz süreçte. Neler düşündürdü ve nasıl görüyorsun oradaki gidişat?
1: Yani şöyle, Trabzonspor tarafı tabii ki bir hoca değişikliği bekleniyor. Hüseyin'le başta yani Fatih Tekke'den sonra devam edilen bir süreç var. Şimdi buradaki girişatta bir kere 5-0'lık bir Gençler Birliği galibiyeti en önemli olan kısımdı. Ama tabii ki bu bence yanıltmaması lazım Trabzonspor taraftarını. Çünkü bu süreçleri çok yaşadı. Hoca gittikten sonraki maçlar kazanılabilir ama ondan sonra daha farklı kötü süreçler gelebilir. O yüzden bu kadronun Trabzonspor adına daha güçlü bir isme emanet edilerek risk alınmadan devam edilmesi çok önemli. Fenerbahçe tarafında hep seninle konuşuyoruz. Geçen maçları çok değerlendirdik. Fenerbahçe derbisinden sonra, Beşiktaş derbisinden sonra. Yani Fenerbahçe'nin en fazla toparlanmaya ihtiyacı olan takım Fenerbahçe olduğunu düşünüyorum. Çünkü en fazla baskı da o takımın üzerinde. Yani şu an Süper Lig'de hatası kabul edilmeyen bir takım hangisi dersen ilk takım bence Fenerbahçe. Çünkü diğer takımlar da hata yapabiliyor ama Fenerbahçe'de o kadar çok bir şampiyon açlığı var ki, o kadar çok sabır taşmış bir durumda ki, sabırların daha iyi noktaya inebilmesi için ve daha farklı oyun sergileyebilmesi için bir kere Beşiktaş Fenerbahçe'nin toparlanması, oyun aklının, tırnak içerisinde teknik direktör İsmail Kartal'dan bahsediyorum, oyun aklının biraz daha saha içine daha yönlendirilmesi lazım. Ha, olmuyor mu? Başkanım, ben buradaki en büyük, mesela şöyle diyorlar ya, hata İsmail Kartal. Kesinlikle katılmıyorum. Hata İsmail Kartal'da değil. Hata bu sezon bu kadar iddialı bir kadro kurarken, bu sezon biz şampiyon olacağız derken bu takımın başına İsmail Kartal'ı getiren Aziz Yıldırım olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü bir futbol aklıyla çalışacaksanız, mesela Serdar Adalı ne yaptı? Önder Özen ve Vincenzo Italiano aslında kadrodan ziyade kadroyu çok önemli iki tane önemli isme emanet etti. Ama sen burada takımı daha doğru bir isme emanet etmezsen elindeki oyuncular da bunu sıkıntılar yaşayabilir. Hatta oyun maçtan sonra da bazı oyuncular sistemlerde bunu işin yarı, mesela cümlelerin içinde sistemler var. İşte böyle oynamamız lazım, şöyle oynamamız lazım demesi bile teknik direktörün vermiş olduğu karara aslında bir itiraz niteliğinde oluyor. Galatasaray tarafında yine şunu söyleyeyim. Mesela Galatasaray kötü başladı. Yani çok iyi performans sergileyemiyor. Neden? Çünkü 4 yıl alıştırdı. Alışkanlık kazandırdı. Bu alışkanlığın devamını taraftar tabii ki senden isteyecek. Hem transfer anlamında hem oyuncu performansı anlamında. Ama ne oldu? Galatasaray kötü de gitse ligin 4 hafta oynanan maçların ardından hala lider bir şekilde yukarıda duruyor. Bu bir alışkanlık. Performans anlamında değil. Yani aslında birçok camianın farklı kendine

0: ait durumları var. Kendi içerisindeki ortamı, ambiyansı çok başka. Her camianın taraftarının isteği çok başka. O yüzden süreç iyi başladı bence. Yarış başladı ama ben biraz daha Trabzonspor'un Fatih Tekke ile beraber oyun için olmasını beklerdim. Ve Fenerbahçe'nin de daha kompakt bir oyuna başlamasını beklerdim. Beşiktaş evet iyi başlayacağı bekleniyordu ama en iyisi olacağı beklenmiyordu. En iyisi oldu. Galatasaray aslında bence herkesin beklediği gibi başladı. Yani herkes bunu tahmin edebiliyordu yani taraftarlar. Bu şekil olur diye. Bu performans şöyle olur. Yani böyle harikalar yaratmasını beklemiyordu. O yüzden gidişat iyi başladı ama bence toparlanmasını temenni etmekten ziyade bir an önce o dört büyüklerin ağırlığını bence lige koyması lazım.
1: Peki. Ömer Faruk, eklemek istediğin farklı bir şey var mı Beşiktaş tarafı için, Galatasaray tarafı için diye sorayım son bölümde.
0: Çok teşekkür ediyorum. Beşiktaş gayet iyi bir süreç geçiriyor. Bence derbiden sonra da galibiyetlerine bu çok önemli bir özgüven kazanırdı çünkü takımı. Devam edeceğini düşünüyorum. Ve oyuncular da ısınmaya başladı. Daha da ısınacaklarını düşünüyorum. Galatasaray tarafında ise Sporting maçı için zaten maç yarın oynanacak. Tabii ki belki yarın da yayınımız olur ama şunu söyleyeyim. Galatasaray Sporting karşısında çok büyük, yani çok inanılmaz büyük bir rakiple karşılaşmayacak. Real Madrid Barcelona'yla karşılaşmayacak. O yüzden hiçbir şekilde kimsenin karamsarlığa bürünmesini düşünmüyorum. Galatasaray'ın spor deplasmandan puan veya puanlar alarak çıkabileceğini düşünüyorum. Önemli olan oyun ve disipline sadık kalabilmek ve en önemlisi Osimhen açıklarını kapatabilmek. Taraftarın da burada da bence çok fazla böyle şüpheleri olmaması lazım. Çünkü hala kaliteli bir kadrosu var Galatasaray'ın. Hala Sporting'den puan alabilecek bir kadrosu var. Sporting tarafında da böyle yeni kurulan bir kadro var. Birbirine henüz alışmış olan tam bir net kadro yok. Evet, Gonçalves ya da belirli noktalarda Luis Suarez, Stanford'da önemli isimleri var. Ama çok da böyle enseyi karartmamak lazım. Çünkü bu rakiplerden çok gelecek daha.
1: Peki. O zaman yarın da bağlantımız olacaktır dedin. Yarın dakika skordayım. Öyle hatırlıyorum. Ve 21.05 evet. İtibariyle Ömer Faruk Özcan bir 20 dakikalığına seninle maç önünde 11'leri konuşuruz. Öyle yaparız istersen. Tekrardan yarın evet. Birlikte değerlendiririz. Sağ ol, var ol. Ağzına sağlık.
0: Çok teşekkür ediyorum. Yayınlar diliyorum. Sağ. Dinleyen herkese de çok selamlar.
1: Selamlar, sağ ol. Ömer Faruk Özcan'la konuştuk. Onunla değerlendirdik. Hızlıca gelen mesajlara bakacağım. Bence de ilk yarıda seçime gitmesi gerekiyor demiş. Çünkü Aziz Yıldırım başkan varken olmaz. Çünkü teknik direktörlükte yapıyor. Kartal sadece isim olarak var. Fenerbahçe idaresi kötü. Transfer ve oyuncu seçimleri yaptı. Denenmişi bir daha denemeye gerek ne gerek demiş galiba. Gerek demiş ama sonrasını göremedik. Gerek demiş. 3 nokta var. Peki. Belki hayırlı yayınlar. Fenerbahçeli futbolculara Türkiye'de rakibin futbol düşünmediğini, temasa sert futbol oynadığını, buna da sözde hakemlerin müsaade ettiğini anlatılması şart demiş. Fenerbahçe taraftarı birbirlik olup bu işin üstesinden gelebilir diye düşünüyorum demiş. Peki. Gelen mesajlara bakıyoruz. Berk abi seni takip ettim demiş. Peki. Teşekkürler. Sağ olun, var olun. Abi Okan Buruk için küçümseyici ifadeler anlamıyorum. Bu adam Mourinho'nun takımını deplasmanda mı yendi? Jorge Jesus'u içeride dışarıda üçlük mü etti? Manchester United'ı yendi, Bayern'e kök söktürdü. Liverpool'u iki kere yendi. Juventus'a 5 attı demiş. Bak buradan bakınca da kulağa hoş gelmiyor değil, değil mi yaptıkları? Yani Okan Buruk'a yapılan eleştirinin, özellikle teknik taktik açıdan yapılan eleştirinin bence biraz fazla ileriye gittiğini zaman zaman düşünüyorum. Az sonra konuşuruz. Serkan Çetiner'le konuşuruz mesela. O bizlerle olacak. Ardından da Fatih Demirkol bizlerle olacak. 1,5 saati aşkın bir süremiz daha var. İlk bir saati geride bırakmış olduğumuz bu anda bunu söylüyorum. 1,5 saatlik bir süremiz daha var. 17'ye kadar sizlerle birlikteyim. Çağatay Işıtlan bugünlük yokluğunda. Ve reklama gidiyorum. Reklamın ardından burada olacağım. Instagram Sayerberk'ten takip eden bir dinleyicimize bir kitap sözümüz olacak. Ama o da çekiliş neticesinde belirlenecek demiştik. Onu hatırlatayım. Tekrardan reklama gideyim. Reklamın ardından burada olacağım.
2: Berk Sayar'la parantez reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Serkan.
5: Efendim abi.
4: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
6: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
5: Nahit abi sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Hep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
4: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
7: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
8: Empara. Empara, bankanın güzeli.
9: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva,

0: Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol.
1: Reklam.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
1: Reklam bitti.

0: Parantez kaldığı yerden devam ediyor. Sizlerle birlikte elimiz sürüyor. Sayar belki Instagram hesabından takip eden bir dinleyicimize bir kitap hediyemiz olacak. İmzalı bir kitabım olacak demiştim. Çekili sonucu olacak bu da. Hatırlatayım, hatırlatarak girelim çıkalım sürekli. Serkan Çetiner 2'dir de bu çekilişlere denk geliyor. Onu da söyleyelim mesela. Serkan Çetiner hoş geldin.
1: Hoş bulduk Berkin, yayınlar.
0: Teşekkürler. 2 oldu bu çekilişlere denk geliyorsun abi sen de.
1: Evet, ben de Instagram YouTube kanalı için çekiliş yapayım. Senin çekilişin bittikten sonra ben başlayayım çekilişe.
0: Yap abi hemen. Emin Serkan Çetiner'den, ESC, ESC'den bir türlü başlayamadığımız ama hakikaten de en başından beri orada mahcubiyetimizin de olduğu birbirimize abi. Özellikle benim sana.
1: Yapacağız inşallah. Yani. Abi, en azından dolduralım da oraya. Orada evet. Canlı chatle güzel şekilde interaktif programlar evet. Yapmayı hedefliyorum yani.
0: Abi radyoda iyi bir kitlen oluştu. Sen şimdi radyoyu kenara bırakıp YouTube'a geçme hevesindesin.
1: Yok. O yüzden radyoyu kenara bırakmıyorum. Evet. Burada şöyle, radyo yetmiyor. Bir de YouTube'da yapalım diyorum. Yani
0: sonra televizyon diyeceksin abi. Serkan Çetiner. Sonra uzayacak YouTube'da işte farklı kanallara transfer diyeceksin. Öyle büyüyor
1: yok,
0: zaten.
1: Yok yok yok yok. Evet. Biz seninle güzeliz.
0: Eyvallah abi, işin esprisi. Sağ ol, var ol. Serkan Çetiner, Radyo Gol'ün kıymetli yorumcusu derken parantez programı ve aynı zamanda dakika skorlarda bizlerle birlikte oluyor. Genellikle haber masasında da özellikle. Bugün farklı bir saat, farklı bir anda Serkan Çetiner'le bağlantımızı gerçekleştiriyoruz ve Galatasaray'ı konuşarak biraz oradan devam ettirmek istiyorum ben Galatasaray tarafında, ama bir Beşiktaş'ın son dakikası var, hatırlatarak devam edelim. Beşiktaş'ta yönetim bir karar aldı. Olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındı. Burada Ekim ya da Kasım olacak tarih. Nasıl değerlendiriyorsun? Sıcak para mı diyorsun?
1: Hem sıcak para hem de Dursun Özbey'in zamanında yapmak isteyip de yapamadığı, hani kadroyu kurdu, her şey güzel giderken Tudor'la 6'da 6 yanılmıyorsam başladığında bir anda başkanlığı hani 2 yıl daha uzatayım hevesiyle seçim yapıp o kaybetmişti, ama muhtemelen Beşiktaş başkanı kazanır diye düşünüyorum. Hem başkanlık süresini uzatma hem de taze paranın yönetime yeni nefes olarak girenlerin taze para getireceği bir seçim olacağını düşünüyorum yani. Peki, bu tarz genellikle seçimler, erken seçimler başarılı giderken bu tarz yapılan seçimlerin iki tane sebebi oluyor. Bu iki sebebe bağlıyorum ben.
0: Peki Beşiktaş'ı böyle yorumluyorsun, Beşiktaş'ı böyle görüyorsun Serkan Çetiner. Galatasaray'a döndüğümde Sporting maçını bekliyoruz. Sporting maçını beklerken tabii Sporting'de öne çıkan isimler de var. Örneğin 19 yaşındaki Gonçalves ön plana çıkıyor kanatta. Diğer tarafta Katamo, Mozambikli sağ kanat oyuncusu ve Luis Suarez, onu da yakından tanıdık Fenerbahçe seçimlerinden dolayı. Forvet oyuncusu, santrfor oyuncusu ki 5 maçı var, 4 gol 1 asisti var katkı olarak. İyi de katkıları var. Mesela orada Katamo'dan bahsettik ki o da 4-5 maçta 4 gol katkısıyla oynadı. Yine aynı şekilde az önce Gonçalves dedik. Onun da yine onlardan kalır yanı yok. 3-4 gole katkısı olduğunu görüyorum. Onun da. Şimdi önemli isimler var. Sporting'de önlemde şart gibi duruyor buralara.
1: Yani Sporting geçen seneye göre daha mı iyi değil? Hatta şöyle söyleyeyim, geçen seneye göre bayağı güç kaybetmiş.
0: İyi değil ama biz medyanın, biz basının böyle işte ne iyi diye suyunu sıkıp çıkarmaya çalıştığımız bölümler var ya. Hı-hı. Ben onlardan birini sundum sana aslında. Samimi olayım, evet, dürüst olayım.
1: Doğru, evet. Doğru. Ya şöyle hem Fenerbahçe'ye hem Galatasaray'a bakarak söyleyebileceğim, Sporting'in şu anki kadrosu bile daha planlı ve daha önceden transferi yapıp bitirdikleri için daha hazırlar Şampiyonlar Ligi'ne. Dolayısıyla burada şöyle bir durum var. Sporting'in bu kadrosu Galatasaray'ın önünde ve formda. Hani bu üzücü olan. Hani sen mesela bir Altimira görüyoruz. Geçen sene Ocak ayında Altimira'nın Galatasaray'da transferi söz konusuydu. 18,5 milyon euro hatta istiyorlardı. Aynı paraya şu anda Sporting'e gitti. Dumbia'yı görüyoruz. Salazar Braga'dan geldi. 27-28 yaşında. İyi bir on numara. Uzaktan şutları çok tehlikeli. Bahsettiğin gibi Gonçalves ve Katamo da çok diri oyuncular, genç oyuncular. Bunlar da büyük bir tehlike oluşturacaktır maçta. Suarez'i de zaten dediğin gibi Hakan Safi ile tanıdık. Eğer seçilseydi belki Suarez'i getirecekti. Ha, gelir miydi, gelmez miydi? 80 milyon euro.
0: Şimdi bölüyorum, bir dinleyicimiz yazmış. Yanlış biliyor ama Inacio da Bursa Spor'dan gitti demiş. Öyle değil Inacio. O Inacio değil o. İsim benzerliği. İsim de tam öyle değil hatta, Bursa Spor'daki ismin, ama biri stoper, diğeri santrfor. Çok yanlış biliyorsunuz. Bu, altyapıdan çıktı o. Genç oyuncu.
1: Bursa'dan değil, bunu İngiltere'ye paket evet. olarak 60-70 milyon euroya satacakları bir stoper yani.
0: Hepsi Bursa'dan olsa yani. Duramazdık mesela. Oradan değil duran. Yani derler ya, kırık olsa duramazsın diye. Bursa'dan olsa mesela ona duramaz. Onu haberleştirirdik yani biz burada. Çoktan konuşup doğru. biliyorduk onu yani. Biz hatırlayalım ya. Altın Ordu'dan direkt giden oyuncuları andık. Hala gittiler, geldiler. Ne yaptılar, ne ettiler derken yine Çorum'da buluştular ya Çağlar'la Cengiz.
1: Evet. Farklı bir onlar hep beraberler.
0: Yani. Tabii.
1: Menajerleri de çok iyi onların. Helal olsun. Yani menajerlerinden daha fazla performans vermediler futbollarına son 5 yılda, öyle söyleyeyim. Menajerleri daha çok performans verdiğini düşünüyorum.
0: Doğru. Peki böldüm orada bir konuyu düzeltmek adına, ama dinleyicimizin de mesajıyla beraber. Çünkü böyle yanlış bilgiyi düzeltmeden geçemiyorum abi. Yani orada ben de aynı şekilde bir şey yanlış biliyorsam dinleyicilerimizden bir mesaj geldiğinde kendimi de yayında evet. düzeltmeden, orada daha doğrusunu revize etmeden geçemiyorum. Ama dediğin gibi Silva'nın kalede olduğu, Frans Neda'nın sağ bekte, Arjo'nun sol bekte, Inacio de Bast ikilisinin stoperde olduğu, Altimira, Dumbia dediğin gibi, Zalazar gibi isim orta alanda. Gonçalves, Katamo ve Suarez'i de konuştuk zaten, kanatlar ve ileri uç özelinde. Onların da kanat ve ileri uçta görev aldığı, Suarez'in ileri uçta olduğu bir Sporting. Zor bir Sporting esasında. Yani dedin ya az önce sen, geçen yıla göre daha ne kadar iyi bir Sporting bilmiyorum dedin. Daha iyi değiller herhalde dedin, ama sen ne kadar iyisin şu dönemde, onu konuşuyoruz zaten. O yüzden bir Frankfurt ihtimali tekrar göz önüne geliyor.
1: Yani biz hafta sonu %50'mizi bıraktık işte sahada. Yani Osimhen'le Lemina, hani sadece Osimhen olsa bir çözüm belki, Lemina hani gene bir oyun sisteminde Lemina ihtiyacım var yani, öyle bir isme. Hı-hı. Zaten bizim transfer döneminde bağıra çağıra çığlık ata transfer, orta sahaya transfer, sol stoper diye bağırmamızın sebebi Galatasaray'ın Lemina'yı hem orta sahada hem stoperde kullanabiliriz algısıydı yöneticilerin ve Okan Hoca'nın. Biz de biliyoruz ki Lemina'nın 3 maç var, 1 maç yok. 3 maçın da 2 maçı özel büyük maçsa orada var, 2 maçta da ruhen yok. Dolayısıyla biz Lemina'yı bizim tanıdığımız kadar iyi tanımıyorlar. Bak, daha sonra taraftar Lemina'yı o kadar iyi tanıyor ki, ama ne başkana inandırabiliyoruz bunu, ne hocaya. Yani transferi yaptırtan Galatasaray taraftarı, Lemina'nın üzerine transfer isteyen gene Galatasaray taraftarı. Çünkü Galatasaray taraftarı bunun açıklarını görüyor. Yani Lemina sana devamlı 55 maç oynayacak bir oyuncu değil. Kaldı ki öyle bir oyuncuyla sen 55 maçı iki mevkiyi kapatmasını düşünüyorsun. Yani bu tamamen hayalcilikti. Zaten 4. haftada Şampiyonlar Ligi'ne çık gideceğin ilk maçta da eksiklerinle, aynı eksiklerle yola devam ediyorsun. Çok üzücü. Hani bir Singo mesela var. Sana Dünya Kupası'nda performans vermiş. Şampiyonlar Ligi'nde iyi performans vermiş. Yani teklif varmış da işte iyi bir maaşından dolayı satılamamış.

0: O zaman maaşın bir kısmını siz verin. Zaten vermeyi o kadar iyi biliyorsunuz ki. Gidin Newcastle'ın istedi. Kardeşim verelim. Sen 35 ver bana. Ben de Singosa'nın 1,5 milyonunu ben vereyim. En azından koyduğun paranın 30'unu geri al. Yok. Böyle bir opsiyon akıllarına bile gelmemiştir. Zaten diyaloğa giremiyorlar. Herhangi bir arada hep menajer olduğu için. Yani malı isteyenle pazarlığı yapabilecek bir orta alanınız yok, aynı diliniz yok. Dolayısıyla Galatasaray tamamen menajerler üzerinden bu transfer döneminde bu lige hazırlandı. Çok da sıkıntılı. Yani ben Şampiyonlar Ligi'ne gene geçen seneki Frankfurt maçı gibi başlayacağım. Ondan önceki dönemler gibi, Young Boys'taki gibi eksik başlayacağım. Ve bu beni artık yani bu bir rastlantı değil. Her sene aynı hikaye oluyor. Bunun artık kronikleşmiş bir hastalık olarak görüyorum. Aynı yöneticiler, aynı başkan, aynı hoca ama hiçbir şey değişmiyor. O yüzden bekleyip göreceğiz yani. Hani dediğin gibi bizim takımımız maalesef eksik bırakılıyor. Eksik kalmıyor. Yani bu dün, yani hafta sonu olan sakatlık benim için bir sürpriz değil. Bu oyuncuların zaten 2000-2500 dakika aralığında oynadığını biliyoruz. Ama devam ediyoruz. Transferleri de buna göre yapıyoruz. Sanki Osimhen 55 maç oynayacakmış gibi. İşte Lemina 55 maç oynayacakmış gibi düşünülüyor. Burada da sınıfta kalınıyor. Daha ilk 4. haftadan sınıfta kaldılar işte kadro planlaması olarak baktığında.
1: Gelen mesajlarla da ilerleyeceğim ama Galatasaray tarafında bir planlamada sınıfta kalınmasından bahsediyorsun. Biraz da Santfor performanslarına bakalım. Barış Alper Yılmaz tarafında 18 maç 11 gol 3 asisti varken diğer tarafta Deniz Gül'de 97 maçta 57 gol 21 asist var. Yanlış görmüyorsam bu Avrupa karnesi mi? Tam da bunun detaylarına da bir bakmak gerekiyor. Kimle oynamalı kısmının biraz da Deniz Gül tarafına yatkın olduğu bir görüştesin. Sen dinleyicilerimiz de öyle. Gelen mesajlar öyleydi Serkan Çetiner. Deniz Gül'e oynat dedin mesela sen telefonda az önce. Seninle konuşurken yayına girmeden önce.
0: Ya bence de Deniz Gül neden diyeceksin? Geçen sene Porto'nun forvet yıldız oyuncusu sakatlandı. Onun ikamesi Deniz Gül'dü. Ve yaklaşık geçen sene yanlış hatırlamıyorsam 20 maça yakın, hatta 20'nin üzerinde maç oynadı. Hem Portekiz Ligi'nin şampiyonu, hem Portekiz Ligi'ni tanıyor, hem Sporting stoperleriyle daha önce oynamış. Az da olsa bir tecrübesi var. Bir de Barış Alper senin elinde eski Barış Alper mi? Yani sana bir ışık verirse ben her zaman Barış Alper'in yanındayım ama maalesef ışık yok. Yani Barış'ın alameti farikası ikili mücadeleydi. Yani girdiği, yani hiçbir ikili mücadeleyi kazanamıyor artık. Dolayısıyla ben Deniz Gül'ün burada yani Porto'daki olduğundan dolayı, Porto'dan geldiğinden dolayı en azından bu maç Deniz Gül'le çıkması gerektiğini düşünüyorum. Bir de hem kafa var, hem indiriyor, bağlantı oyununu biliyor. Ben yani bu maçta bana gol atması önemli değil yani. Zaten Barış da atamayacak da. Hani Barış en azından, Deniz Gül beni daha çok heyecanlandırıyor. Barış beni heyecanlandırmıyor. Yani maalesef üzülerek söylüyorum yani. Barış kanatta beni heyecanlandıran bir oyuncuydu. Bu sezon özelinde onu da söyleyemiyoruz yani.
1: Peki Serkan Çetiner'le konuşuyoruz. Onunla değerlendiriyoruz dediğimiz noktada. Galatasaray'da sizce stoper problemi nasıl çözülecek demiş. Yeni oyuncu oynayacak. Yeni gelen oyuncu oynayacak. Batu Şua abi. Onu da bir Şua bu daha doğrusu. Onu da böyle bir anmakta problem çeksek de zaman zaman Serkan Çetiner. Alışıyoruz. 3 senedir size yazıyorum. Galatasaray'ı Okan Buruk'tan başkası yenemez. Yine bizi çok kötü yenecek demiş. İyi yayınlar dilemiş.
0: Şu abiye gelecek olursak zaten şimdi Leao'nun beklenmesini anlarım da. Ya ben şu abiyi Şampiyonlar Ligi'nin birinci maçında görmek zorunda mıyım ya? Ya Apo Kerim'in gerisine alınmış bir oyuncunun ilk maçı Şampiyonlar Ligi'nin birinci maçı olmalı mı ya? Bu krizi biz niye yaşıyoruz ya? Bu Leipzig zaten sürpriz değildi ki. Yani oyuncuyu satmak, adamlar Estevi'yi aldığından beri zaten satacak kulüp arıyorlardı. Ya alın o zaman abi, Ağustos'ta bir Şabi'yi getirecektiniz, Leslie'yi getireceğinize. Ama sizin bir planınız, programınız olmadığı için siz Yusuf Akçiçek'in peşinden koşacaktınız. Onu da son 2-3 gün kala gittiniz. Yani Galatasaray Eylül'e kadar hiçbir şey yapmadı arkadaşlar. Bir tane planlaması olsaydı belki şu anda biz Apo'nun yerine oynayacak oyuncunun ne gibi bir performans vereceğini bilirdik. Şu anda ya kahraman olacak ya da gömülür.

0: bitirilecek. Bak sezonu bitirtecek. Buradaki hatası yani olası bir hata da bak Leslie gibi gömülecek çocuk yani. Çocuğa da yazık 20-21 yaşında yani. Belki de ya iyi oynatma. Gerçek iyi oynasa da ne olur ki abi? 28 milyon koymuşlar ya. Bunların bak gerçekten transfer yapmakla alakalı sorunları var ya. Ya arkadaş Leipzig'in vazgeçtiği bir oyuncuyu Lens'le anlaşamamış, masadan kalkmış, son dakika sana gelecek oyuncu. Ya bu oyuncuya 28'i nasıl koydurursun ya? Ya bu hiç mi inancın yok oyuncuya? Ya belki iyi bir şey çıkar, Davison gibi bir şey çıkar. E sonuçta Paris'in altyapısından çıkma bir oyuncu. Fizikli de bir oyuncu. Türkiye Ligi'nde bir kabulü var. Ya sen bunu almak istesen de alamayacaksın şimdi. Yani gerçekten kızmamak elde değil ya. Ya 28 milyon euro ne arkadaş? Bu oyuncu Leipzig'de 55 maç oynasa alırsın 28 milyon euro verirsin. Bu oyuncu yedeğe düşmüş.
1: Yarın düşmüş. Seni pişman ettirir mi bu oyuncu?
0: Ya bak hayır.
1: Bu yorumlarına bak, pişman eder mi seni?
0: Yorumum yapıcı bak yorumum yapıcı bir yorum aslında. Oyuncu diyorum iyi çıkarsa sen bu oyuncuya 30 milyon euro vermek zorundasın. İyi bir pazarlıkla bu oyuncuyu 15'e niye yazdıramıyorsunuz? Benim anlatmak istediğim o. Ya şimdi şöyle düşün. Galatasaray Lang'ı neden alamadı? Lang'ın 10 milyon euro olsaydı satın alması alırdı. Ama Lang'ın 25 milyon yazdırdıkları için yaz başkan önemli değil. Zaten almayacağız oyuncuyu. Taraftarın gözünü boyamak için yaptık bu transferi. Mottosuyla çıkıldığı için. Umurlarında değil ya. Ya şimdi bu oyuncu güzel bir şey çıkarsa ben üzülürüm. Niye? Çünkü zaten Leipzig bu oyuncudan çıkmak istiyor. Buna 15 de yazdırabilirdin, 20 de yazdı. Ama 28 ne artık? 30 milyon euro veriyorsun. Bak aynısı Leslie Gochabu için de öyle. Ya oyuncu iyi çıksa bir dert, kötü çıksa ayrı bir dert. Yani niye bu kavram karmaşasına sokuyorsunuz? Neden bu yönetim bu kadar mı transferde yanlışlar üzerine yanlış yapar ya? Ya bu çocuk iyi oynasa mesela şimdi ben üzüleceğim. Niye? Çünkü adama 28 milyon euro yazdırdık. Ya 28 milyon euro Galatasaray bir stopere verecek olsaydı 20 milyona niye Lucumi'yi almadı o zaman diyeceğim çünkü. Lucumi 20 milyona Juventus'a gitti. Bugün Lucumi olsaydı yani Lemina ile sözleşme imzalamasaydı Galatasaray. Bak Osimhen'in yedek kalıp kalmış şey sakat olup olmaması umurumda değil. Lucumi ile Galatasaray'ın Sporting deplasmanında bir şansı vardı. Niye? Çünkü gol yemeyen Kolombiya milli takımının stoper tandemi sende olacaktı. Sen ne yaptın? Bir şu abi diye bir soru işareti getirdin. Ne olacağı belli değil. İyi çıksa bir dert, kötü çıksa ayrı bir dert. Ben bu adamların bu takımın niye böyle transferler yaptığını gerçekten anlayamıyorum. Bir de bununla çıkıp övünüyorlar yani. Al işte. Olacak şey ben sana söylüyorum yani. Kötü çıksa ayrı bir eleştirilecekler. İyi çıksa ya bu adama niye 30 milyon euro şey koydunuz? Biz bu adamı almak istiyoruz ama alamıyoruz sizin yüzünüzden diyecekler. Şimdi lan kötü bir performans mı gösterdi Galatasaray'da? Hayır. Şampiyonlukta bence ikinci yarıda düğümü çözen oyunculardan biriydi. Ama sen 25 milyon euro koydurdun diye adam alamadın. Ha şimdi onun yerine Leo geldi de öyle, o bir şey değil.
1: Neden hep böyle kiralama opsiyonuyla ilerliyor Galatasaray son iki yılda? Bunda Osimhen etkisi mi var? Yani Osimhen'e harcanan bütçe, Osimhen'e giden bütçe burayı çok mu etkiledi de sürekli böyle gelecek yıla sarkıtarak ya sonra helalleşiriz tırnak içerisinde tabiri caizse şu an taktiğiyle ilerleyen bir Galatasaray görüyoruz.
0: Ya öyle bir algı var ama maalesef o algı yüzünden Galatasaray daha çok para harcıyor farkında değil yani. Hani ben her yıl kiralamaya Galatasaray 10 milyon euroya yakın maaş şey veriyor, para veriyor kiralamaya. O parayla taksitle 30 milyon euroluk oyuncu al, 30 yani 3 yılda da ödeme planı yap, ayda yılda 10 alırsın. Yani ya da biz neden hep 30 milyon euroluk oyuncuların peşine gidiyoruz diye de bir cümle kurabilirim. Yani her Galatasaray'ın genç oyuncusu 30 kağıt açılış fiyatı. Yok mu abi yani bunu? Bulursun ya. Her oyuncu da anasının karnından 30'da doğmuyor yani. Gidersin bir 5-10 milyon euroluk iş görecek oyuncular var. Sen Danimarka milli takımının stoperini en son 7'ye aldın yani. Unutma ki yani. Ha, onu da bak oynaya oynaya bedavaya bıraktın. Para da kazanamadın ama Sevilla'nın 18 milyon euroluk seviyesine getirdiğini biliyoruz yani. Hani o yüzden Galatasaray kendi Osimhen'den bir tane yıldızım var. 3-4 tane de düşük maaşlı asker bulabilirdi yani. Ama yok. Bulamıyoruz yani. Bence sıkıntı zaten oradan kaynaklanıyor. Evet. Yani hep bir yıldız adayı, yıldız peşine
1: İlhami Bey sorar, der ki selam Berk, Serkan Çetiner Galatasaray Başkanı olsaydı Salah'ı mı, Rafael Leao'yu mu, yoksa Kaspar Yander, ondan bahsediyor. Öyle bir oyuncu var orada. Orada Kaspar Leipzig'ten yani. Leipzig'ten Kaspar Yander'i mi alırdı? Ben Yander'i alırdım.
0: Forvet oyuncusu.
1: Evet.
0: Ya şöyle, ben benim mantaliteme göre ben Salah'ı da almazdım. Leao'yu da.
1: Merkez orta sahadan bahsediyor ya. Ben baktım şimdi de. Evet.
0: Leipzig'ten
1: Southampton'a gitti diye biliyorum.
0: Ha, onu bilmiyorum. Yani bir ben de bakayım.
1: Hatta Leipzig'ten de gidiyor. Nürnberg'den karıştırıyor onu da galiba. Peki. Bence çok önemli değil.
0: Bence
1: merkez orta saha ama orada da İlhami Bey biraz karıştırmış orayı. Çorba
0: İlhami
1: etmiş.
0: Bey
1: yani,
0: bizi orada bir şey yapsın da.
1: İlhami Bey bizi orada bir düzeltin lütfen. Bir orada izleyelim bir mesajınızı. Orada. Biz de orada bir detaylandıralım bunu yani. Şöyle söyleyeyim.
0: Evet.
1: Salah mı, Rafael Leao mu, yoksa işte Yander mi demişsiniz ama hangi Yander'den bahsediyoruz? Yanlış yazdınız belki de. Yander değil belki de.
0: Forveti bence Yander.
1: Olabilir.
0: Hamder miydi? Öyle bir oyuncu var ya, son dakika. Osim'in yediği olarak gündeme geldi.
1: Peki. Doğru, al Aspiria'yı, İspanya'da fırtına gibi başladı demiş.
0: Ya alamıyorsun. Aspiria'yı almak istesen 22 milyon euro yazdırmışlar. Yani akıl alır gibi değil ya. Yani şöyle düşün. Aspiria Galatasaray'da oynasaydı da Galatasaray alamayacaktı. Yani anlatmak istediğim 22 milyon, 30 milyon euro, yani paralar, büyük paralar. Leao'yu 38 aldı Galatasaray. Yani fark burada yani. Olacağı 30 sıkılmaz. Olmuşa 30 sıkılır yani. Ama anlatmak istediğimi bir türlü biz yönetimi anlatamıyoruz ya. Yani
1: bu mesela Tevhid Bey bu tarz konularda eleştirileriyle bilinen bir dinleyicimiz ve demiş ki senin kadar düşünen bir yönetim üyesi yok mu demiş Galatasaray'da. Ne konuşuyorsunuz anlamadım demiş.
0: Demek ki yok yani. Ne diyelim, var mı diyelim. Yani yok. Yok ki, bu sıkıntıları yaşıyoruz.
1: Abi
0: yani.
1: Bir şey diyeceğim. Türkçe hakikaten soru üzerine kurulu bir dil, biliyor musun? Yani bak ben ne dedim mesela? Türkçe soru üzerine kurulu bir dil bilgisini vermek konusunda biliyor musun diye öyle bitirdim cümlemi. Farkında mısın? Bak yine farkında mısın dedim. Hep buradan ilerliyoruz. Yani aslında ironiyi de soruyor, yok mu diyor. Sen de yok diyorsun mesela. Birbirinize soru soruyorsunuz ama aslında birbirinize sert bir şekilde hem ironili hem işte serzenişli bir şeyler söylüyorsunuz. Bu ilginç bir yere götürüyor. Futbolda ilginç bir yere götürüyor mesela. Normal diğer tartışmalarda nasıl görünüyor bilmiyorum ama hep buradan ilerlediğimiz bir dilimiz var yani. O kendi kendime analiz edesim geldi orayı. Yani Tevfik Bey, doğrusu ne mesela? Sizden dinleyelim. Nedir doğrusu mesela? Galatasaray yönetiminde doğruyu gören, Galatasaray yönetiminde doğruyu uygulayan kim? Nasıl, ne uyguluyor mesela Tevfik Bey? Yazın lütfen. Oradan kolay biraz böyle eleştirip kenara çekilmek. Serkan Çetiner de eleştirip kenara çekilen bir dinleyicimiz ve yorumcumuz değil mesela. Onu söyleyeyim. Dinleyicimiz demek nereden geldi aklıma bilmiyorum. Bir yorumcumuz değil Serkan abi mesela. Öyle işte eleştireyim, kenara çekileyim, yok. Orada neticesinde çözümünü de veren, konuşmasının yanında bunları da aktaran bir yorumcumuz, kıymetli yorumcumuz diye hemen söyleyeyim.
0: Serkan... Çözümü çok basitti ya. Çözümü yani taraftar son gün, son saate, son dakikaya kadar zaten transferde yol gösterici oldu yani. Hani ben burada ortalama bir futbol zekasına sahip her takımın yapmış olduğu, görmüş olduğu eksiklik Galatasaray'da orta sahaydı. Geçen senenin Ocak ayında 40-50 milyon euroya o oyuncuyu aramaya çıkan, belki de bulmak üzereyken kaybeden, işte Papesar mıydı o, Villarreal'in orta sahası 40-50 milyon istemeseler, hı-hı, sen böyle fantastik bir 30 milyon euro sıkacaktın o transfere. Dediler ki biz bunu kiralayalım, Naga gibi ufak maliyetli bir şey alalım, yaz transfer döneminde iyisini alırız dediler. Zaten dikkat ettiysen o eksik bölgeye Keprem Turanlarla, Kamavingalarla yola çıkıldı. Yani doğru bölgeye marka isimler bakılarak yola çıkıldı. Sonra da dediler ki ya biz bu isimleri alamıyorsak buraya transfer yapmayalım. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Anladın mı? Hani adam hasta, tamam mı? Sen ilacın, kaliteli bir ilaç vermeyeyim ama adamı hastalıklı bırakayım. Ya böyle bir mantık var mı ya? Ya düşük dozda bir ilaç ver ya. Bul bir şey ver ya. Merhem sür ya. Bir şey ya, bir dokun ya.

0: Ama yok. Sol stoperin yok. Lemina ile biz orayı hallederiz. Sözleşme imzalıyor. Başkan kontenjanı. Bir de şimdi ülkemizde böyle bir şey çıktı başkan kontenjanında. Yani Galatasaray Icardi'ye başkan kontenjanından sözleşme önerdi. Bu başkan kontenjanı ne oluyor ya? Başkan olmak şey mi, Galatasaray'ın sahibi mi oluyorsun ya? Ben onu anlamıyorum yani. Galatasaray'ın başkan kontenjanı var. Her yıl bir tane oyuncuyu, kendi oğlunu falan da koyuyor o zaman takıma. Yani böyle bir mantık var mı yani? Icardi 6 milyon euroyu kabul etseydi biz bugün Leao'yu da görmeyecektik arkadaşlar. Yani bunu da bilin yani. Icardi yani ben 2-3 gün fazla tatil yapayım mı, tatili seven bir adam olmasaydı gelip Mert Hakan gibi sözleşme için Haziran ayında şöyle yalandan iki klip çekip koşular, düz koşulara başlasaydı Haziran ayında herkes diyecekti ki o Icardi idman yönmüş bir Icardi ligi kasıp kavurur diyecekti. O sözleşmeyi vereceklerdi. Ne oldu abi? Avrupa'da karşılığı var mıymış Icardi'nin? Bak Galatasaray'dan gitti. Bir tane kontrat teklif etmediler ya. Bir tane. Biz burada kral yapıyoruz. Galatasaray'ın övülen oyuncularının şu anda sayın bak yazın kaç tanesi kontrat alamadı bu yıl şey bonservis elinde kaldı. Futbolculuktan emekliliğe döndü adamlar yani. Zahalar mahalar. O yüzden yani ben Galatasaray yönetiminin transferde gerçekten sınıfta kaldığını düşünüyorum. Ve benim şu TFF başkan ziyareti de artık bir bağım yok yani. Yani gerçekten taraftarla aradaki bağı da koparttılar yani. 6 ay önce TFF ile ilişkilerinizi bitirdiniz. Daha 6 ay geçmedi ya. Ne oldu? Ne oldu da siz gidiyorsunuz TFF ile toplantılar falan yapıyorsunuz? Senin Başakşehir maçında hakem tarihte verilmeyecek, belki de kimseye verilmeyecek bir penaltı verdi ya. Ne oldu yani? Adamlar senin yani kupanı getirmiyorlar. Sen kalkıyorsun gidiyorsun. Başkan nezdinde forma falan alıyorsunuz. Birbirlerinize gülümsüyorsunuz. Bu iş olur mu böyle? Senin hangi sözüne inanacağız biz o zaman? Yani yaptığınız davranışların hangi birine inanacağız? Transferler gelecek diyorsun. Yok. TFF ile ilişkimiz bu saatten sonra sonlandırılmıştır diyorsun.
1: TFF'ye gidiyorsun. TFF'ye arkadaş, ne olmuştur mesela sence orada?
0: Ben biliyorum da söylemeyeyim hadi. Ya da hayır,
1: söyle niye söylemiyorsun? Ya bak radyo gol bunun yeri değil Serkan Çetiner. Ya biliyorum da söylemeyeyim. Şimdilik susuyorum.
0: Şöyle söyleyeyim. Tahmin ediyorum canım. Hı. Bildiğim bir şey yok. Peki, tamam. Ama şunu söyleyeyim.
1: Ama bak çok hızlı döndürdün konuyu. Biliyorum da söylemeyeyimden tahmin ediyorum canım. Bildiğim bir şey yoka geldi konu.
0: Yok. Dört büyük kulübün geçen hafta Sayın Cumhurbaşkanı'nı ziyaret ettiler. Muhtemelen Dursun Bey de orada hakemlerle ve TFF'nin yönetim şeklinde kendilerine karşı olan şeklinden şikayetçi oldu. Orada bir Sayın Cumhurbaşkanı da aracı oldu.
1: Onun gücüyle, o gücü arkasına alarak TFF'yi yani, bir ziyaret etti. Bizim hakkımızı yemeyin, dikkat edin, ayağınıza renk alın gibi mi görüyorsun
0: onun
1: mesela?
0: Onun sözünü çiğnememe artık, onun sözünü çiğnememe de olabilir. Şimdi koskoca Cumhurbaşkanı gidin görüşün, aranızdaki sorunları çözün dedikten sonra gidebilirsin. Yani o
1: şu çok dikkat çekici. Çok dikkat çekici bir hamle. Şöyle söyleyeyim. Bir hafta öncesine dönüyorum. Serdal Adalı, Sayın Adalı Başkan, ben Cumhurbaşkanı'na çıkacağım, konuşacağım dedi. Sonrasında bir buçuk hafta geçti. TFF'nin önünde bu açıklamayı yapmıştı. Bir buçuk hafta geçti. Orada Sayın Cumhurbaşkanı ile dört büyük kulübün başkanının, yöneticilerinin görüştüğünü gördük Dolmabahçe'de. Ve ilginçtir mesela, bir gazeteci gözüyle hepsini toparlayayım size, hafızayı tazeleyelim birlikte. İlginçtir, konuşmayan yaklaşık 2 aydır 3 aydır başkan olup bir kez dahi çıkıp bu tarz konularda, özellikle sert konularda çıkıp konuştuğunu görmediğimiz Sayın Aziz Yıldırım hakemler konusunda çıktı konuştu. Bir güç mü aldı arkasına ya da buradan bir mesaj mı verdi bilinmez. Konuşmayan Serdal Adalı konuştu. Kaldı ki çok ön plana çıkan isim Serdal Adalı'ydı. Dijifutbol'dan sevgili kardeşim Timurtaş Burak Uçan'ın haberine göre Sayın Adalı bir tabletle Sayın Cumhurbaşkanı'na bir pozisyon göstermek istiyor ve danışmanlar orada esasında ya işte Sayın Cumhurbaşkanı bu konulardan ne anlar demeye getiriyor konuyu. Ama yine de orada mutlaka bu konulara girilmiştir. Ayrı konu Serdal Adalı'dan gelen açıklama, Beşiktaş tarafından hakem konusundaki açıklamalar ön plana çıkıyordu. Onun yanında Trabzonspor'dan bir maç önünde açıklama gördük. Bu sezon ilkti bu. Ertuğrul Doğan

0: Gençler Birliği maçında tabiri caizse ayağınıza denk alın açıklaması yaptı mesela. Bu tarz açıklamalar olur ya maçlardan önce. Çok yaparlar bunu. Onun da yanında Galatasaray yönetimi TFF'ye çıkarma yaptı. Tam da bu görüşmenin ardından gelen hamlelerdi bunlar. Tüm hepsini şöyle bir ben toparlayayım, size sunayım. Siz nereden bakıp neyi yorumlamak, nereden neyi anlamak isterseniz anlayın efendim. Ama ben görevimi yapayım. Bir gazeteci olarak olanları son iki hafta boyunca yaşananları aktarayım. Neyi nasıl yorumlarsınız bilemem ama sen ne dersin mesela, onu merak ederim bu hatırlatmalardan sonra.
1: Ya bence herkes işte hakemleriniz kötü. Çeri çöpü bizim maçlarımızı yönettirmeye göndermeyin. Yani iyi hakemlerinizi, en azından yabancı düzgün hakemleri bize verin. Biz böyle fahiş hatalar görmek istemiyoruz tadında görüşmeler yapıyorlar. Bu hani yıllarca yapılan bir şey. Ama Galatasaray yönetiminin ilişkilerimizi durdurduk dedikten sonra böyle bir çıkarma yapmasını ben çok, bana yani ya benim yönetici algıma yakışmadı. Çünkü o zaman o konuşmayı yapmayacaksın. Yani koskoca Galatasaray boyun mu eğdi yani? Çık abi, yayın gelirleri var. Çık. Havuzdan çıkarım de. Çıkarım de havuzdan. Çok mu zor? Benfica yapıyor işte. Kendi YouTube kanalından veriyor. Şeyli, ücretli bir şekilde. Yani Galatasaray, bak TFF, şunu unutmayın. TFF takımlardan büyük değildir yani. TFF takımların organizasyonlarını yürütmekle hükümlüdür yani. TFF Başkanı Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş Başkanı'ndan büyük değildir. Bunu unutulmasın yani. Bu unutuluyor yani. İsimler gider. Kurumlar çınarlıktır yani. Bu kurumlar 150 yıllık yani. Dolayısıyla öyle seni düşürecek bir şey taraftarı düşürüyor. Senin yaptığın, sana yani senin yaptığın şeyden biz düşüyoruz yani. Ben o zaman şey yapmıyorum yani, hani senin o duruşuna inanamıyorum yani. Yani ben demek ki diyorum, bugün öyle, bugün beyaz, yarın gri. Öyle olmaz. Yani öyle olmaz. Yani biz oy veremiyoruz ama en azından gelenlerin de bir bu konuda şey değil. Yani bu futbolun siyaseti olmaz çünkü. Bizim yani bu tarz şeylerde duruş istiyoruz yani. 2 yıl, 3 yıl, 5 yıl yönetin. Ama burada kendi kriterlerinizden, kendi şeylerinizden taviz vermeyin yani. Taraftar sizin arkanızda yani. Gitmeyin abi oraya yani. Ortada buluşun yani. Gitmeyin o formayı imzalayıp taraftara gülücükler saçarak yani Sayın Abdullah Kavukçu ne yaptı, ne yapmaya çalışıyorsunuz yani? Bizim İsmail şey, Hacıoğlu'nu, Sayın Hacıoğlu'nu sevmemiz mi gerekiyor yani sizin nezdinizde? Böyle sempatik fotoğraflar paylaşmalar falan. Hiçbir Galatasaray taraftarına sempatik gelmiyor yani. Bunu kabul edin yani. Benim başkanıma çıkışta görüşürüz, gel başkanlık sonrası görüşeceğim seninle falan diye tehdit savuran, işte çomaksız köpeğe benzeten, yani köyü çomaksız köyü sahipsiz köpek falan gibi yakışıksız tabirler kullanan birine ben niye
0: sevgiyle bakıyorum? Peki surat ifadelerine ne diyorsun? Hem yöneticilerin, Galatasaray yöneticilerinin surat ifadesi. Ve ben diğer tarafta bunu biraz okursak seninle, biraz belki haber değeri daha düşük bir konu ama diğerlerinin yanında.
1: İfadelerine göre evet. Şöyle söyleyeyim, Galatasaraylılar değil de TFF yönetimi çok mutsuzdu Galatasaraylı yöneticilerle fotoğraf vermekten, başkanım. Ben onu söyleyeyim. Bak orada Hacı Osmanoğlu'nun hakkını yemeyelim.
0: Yani bunlar da sürekli en ufak bir hatada geliyorlar Beşiktaş'ı, Fenerbahçe'si, Galatasaray'ı. Öyle mi diyordu? Tabii. Ne diyorsun?
1: Diyordur. Bıkmıştır hatta. Abi zaten şöyle söyleyeyim. TFF'nin başkanının hakem kararlarında bir şey yoktur ki. MHK'nin atamaları buna etki eder. Ama TFF'nin başkanı da MHK'nin arkasında duruyor yani. Sürekli aynı insanlar, aynı tartışmalar. Yani çok zor bir şey de. Yani Türkiye'de kimseyi mutlu edemezsin de. Yapın abi, yabancı gitsin ya. Gelsin buraya yabancılar. Orta hakem yabancı olsun. Şey zaten milyon dolarlar harcıyordu kulüpler. Senin hani sen zaten alt kulüplere para da ödemiyorsun. Yani amatör takımların durumu fecaat. Vermiyor onlara da para. En azından ver yabancı hakemlere ya. gırıltısı kesilir, anladın mı? En azından o kamuoyu baskısı düşer yani, yok olur yani.
0: Peki. Serkan Çetiner, bir araya gideceğim. Aranın ardından toparlamak üzere son bölümde birlikte olacağız.
1: Tamam. Diyeyim.
0: Araya gideceğiz ama hemen duyuruyu yapalım. Sayarberk Instagram hesabından takip eden bir dinleyicimiz kitap çekilişinde hak kazanacak. Kitaba hak kazanacak. İmzalı bir şekilde ona naçizane kabul ederse göndereceğimi hatırlatayım. Sayarberk Instagram hesabından takip etmeniz yeterli efendim bunun için. Instagram hesabından Sayarberk'ten takip etmeniz yeterli. Bugün özelinde program sonuna dek, saatler 17'yi gösterinceye dek daha bir saatlik bir bölüm daha var aşağı yukarı. Hatırlatacağım, reklamlara gider gelirken hatırlatacağım hep demiştim. Ve araya gideceğiz, aradan geleceğiz, tekrar tekrar hatırlatıyor olacağız. Sayarberk'ten takip etmeniz, Mehmet Akif Ersoy'u torunundan dinledim kitabım için, size ulaşma durumu için, ihtimali için yeterli olacak çekilişe katılmanız adına. Aranın ardından buradayız.

0: Reklam.
1: Serkan.
2: Efendim abi.
1: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara. Bankanın güzeli.
5: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
6: Akakçe.
0: Reklam bitti.

0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz ve teşekkür ediyoruz katılımlarınız için. Sayar belki Instagram hesabından takip eden bir dinleyicimizin Mehmet Akif Ersoy torunundan dinledim kitabının imzalı şekliyle sahibi olacağını hatırlatalım. Çekiliş sonunda belirleneceğini hatırlatalım. Tak yapmanız gereken Sayar belki Instagram hesabından takip etmek diyelim. Çağatay Çıtlak'ın bugünlük yokluğunda ben Berk Seher sizlere eşlik ediyorum. Ve parantez programında sizlere uzatarak biraz da geriden 1,5 saat ekleyerek buradan 1 saat zaten hali hazırda var. Saatler 17.17 onu gösterene dek sizlerle birlikte olacağımı da hatırlatayım. Serkan Çetiner, Fenerbahçe ile devam edeceğim. Fenerbahçe'de odak noktası Roma maçı. Fenerbahçe-Roma maçını bekliyoruz. O da Perşembe günü 19.45'te oynanacak. Yani 20 öncesinde oynayacak maçlarda böyle heveslendiren 19 saatlerini duyduğumuz, 18 saatlerini duyduğumuzda mutlu eden maçlardan biri esasında. Biraz da böyle bu saat kavramıyla gireyim istedim tekniği taktiği konuşmadan önce.
1: Evet evet, yani bu sene özellikle Şampiyonlar Ligi maçları o 10'da başlıyor. Yani geceliğin yani şey kışın ne kadar olacak bilmiyorum da 1'e kadar falan sürüyor, yani çok sıkıntı ya Türkiye için, Türkiye saatlerine göre. Yani çocuklar uykusuz kalıyor, maç izleyemiyor, ona üzülüyorum yani. Valla Roma çok formda geliyor, üzücü tarafı o. Hani Fenerbahçe'de çok demotive çıkacak. Yani Beşiktaş maçındaki o etkisiz görüntüsü inşallah Roma maçında gözükmez. Yani Roma'daki taktiği birazcık daha tutmak üzerine olmalı diye düşünüyorum ben İsmail Hoca'nın. Çünkü ucunda çok fazla defosu belli oluyor Fenerbahçe'nin. Ama defansif, hani önce tut sonra kontradan vur taktiğiyle daha diri, daha güçlü bir takım üyetine kavuşuyor. O yüzden ben Roma maçında önce Roma'nın şu formda oyuncularını durdurarak orada hani Genduzi, Kante, İsmail gerekiyorsa hani ikinci yarı göreceğimiz, yani bu silahlarını durdurup ondan sonra da bir iki tane atıp üstüne yatmalı bir maç tarzında olmalı. Yoksa Roma çok formda. Yani Atalanta'yı döve döve yendiler. Fiorentina'ya 4 attılar. Bir tane daha takıma 4 atmışlardı iç sahada. Çok formda bir Roma geliyor. Gasperini çok iyi bir hoca, çok iyi bir taktisyen. O yüzden İsmail Hoca'nın çok iyi hazırlanması lazım.

Bu arada Roma maçının olası bir farklı mağlubiyeti de hani kötü futbolla gelen mağlubiyet İsmail Hoca'yı gönderebilir yani. Bana öyle geliyor. Yani aldığım hava o yani. Çünkü hani daha çok ligin başı olmazsa uzatmazlar. Özellikle Aziz Yıldırım'ın zaten kafasında olmayan bir hocaydı. Son dakika kararıyla geldi.

0: Fenerbahçe hocasını o koltukta tutmaya yetmez.
1: Fenerbahçe Roma karşısında mı daha şanslı, yoksa Galatasaray Sporting karşısında mı daha şanslı o zaman?
0: Fener Roma karşısında iç saha avantajı da daha şanslı.
1: Peki.
0: Evet, çünkü Sporting Galatasaray'ın Osimhen'siz ve Lemina'sız Sporting'ini hayal edemiyorum. Çünkü maalesef Bişu abi yani yeni sol bekimizi tanımıyoruz. Hiçbirimiz bilmiyoruz. Yani Galatasaray'a oturup oturmayacağı meçhul.
1: Fenerbahçe tarafına Fatih Demirkol'la daha detaylı gireceğiz, değineceğiz. Burada Serkan Çetiner'le son bölümde bir parantezimiz olmuş oldu. Biraz böyle uzatmış olduk o bölümü ki yavaş yavaş toparlayacağım. Mesajları da okuyarak ilerleyelim. Serkan Çetiner duygularımıza tercüman oldu. Hiç kimsenin, hele ki bu Galatasaray başkanıyla TFF başkanının yanında koskoca Galatasaray camiasını ve taraftarını küçük düşürmeye hakkı yoktur. Dursun Özbek istifa demiş dinleyicimiz. Uğur Bey böyle diyor. Biraz sert girmiş ama son kısımda. Ya ben şunu da mesela öyle bağladım da Okan Buruk'a da haksızlık ediyorlar diye düşünüyorum. Yani her şeyde çok çabuk istifa diyor Galatasaray taraftarı. Mevcut durumda. Ya, ne olacak abi? Kim gelecek? Önerin ne yani? İstifa tamam. İyi ya, güzel.
0: Galatasaray
1: gitti.
0: Başkanlığı çok büyük bir şey, bir figür değil ki. Galatasaray başkan kulübü değil ki Galatasaray. Yani işte şu andaki başkanın zehirlenmesini o yüzden taraftar anlayamıyor. Yani Galatasaray başkan kulübü değil. Yani şimdi şöyle bir şey olmadı yani. Dursun Başkan Galatasaray'a geldi. Icardi'ye 25 milyon euroyu cebinden ödedi verdi.
1: Peki.
0: İşte gitti Torreira'ya 10 milyon euro cebinden para verdi getirdi. Hiçbir zaman böyle bir şey olmadı ki.
1: Sen bu arada az önce Gendouzi, dedin de aklıma takıldı. Şöyle bir bakayım istedim çünkü hatırlarsan yani Gendouzi'yi çok konuştuk son Lyon maçında yaptığı işlerle, yaptıklarıyla hem fut sahada hem de saha dışında. Onun cezalı evet, olduğu detayı cezalı. Var onu unutmayalım.
0: Orada da kızıyorum mesela. Yani Gendouzi, yani Greenwood, ya siz Marsilya forması giymiyorsunuz ki ya. Profesyonelsiniz artık, Fenerbahçe forması giyiyorsunuz. Bu taraftarı kilit yapma olayı nedir yani? Hani sen şimdi kim zararlı çıktı bu işten? Fenerbahçe zararlı çıktı. Ne oldu yani orada gidip iki tane tribündeki adamı gaza getirip işte el kol yaptın işte pis. Ya ne oldu yani? Kim kazandı bundan? Fenerbahçe kaybetti. Sen paranı alıyorsun. Lyon elendi. Yani ben anlamıyorum yani bu kadar düşüncesizce davranmalarını, amatörlük bu yani. Bir de ya yapan adamlar da yani kariyerlere bakıyorum uzay yani. Yani bu kariyerli oyuncuların ya yenmişsin elemişsin gir şeye tribünlerden uğraşma, gir soyun modana eğlen orada, bin uçağına gel. Yani biz sana ihtiyacımız var, sana bir yatırım yaptık yani. Kim verecek bunun karşılığını ki, bunun hesabını? Kimse. Üzülüyorum yani. Hani hiç gereksiz bir şey yani olay yani. Anlamsız. Ne oldu? Kaybeden Fenerbahçe taraftarı üzülüyor. Yöneticisi üzülüyor. Maaşını alan hiç kimse üzülmüyor abi. Bunun karşılığı yok yani.
1: Serkan Çetiner, yavaş yavaş toparlayacağım bu bölümü. Eklemek istediğin farklı bir detay var mı diye sorayım son kısımda.
0: Başka bir şey yok ama şu Gendouzi mesela, bunu acaba Roma'da yapar mıydı? Lazio'da yapar mı? Yapabilir miydi?
1: Yapabilir
0: yani?
1: Miydi?
0: Bu taşkınlıkları yani. Bu kulüplerimizin yöneticileri mi bunlara çok fazla yüklüyor?
1: Bazı maçlarda bu tarz ama. Bazı maçlarda bu tarz şeyleri arıyor ama tabii bir dahaki maçını yakıyorsun.
0: Ben abi görmüyorum
1: maçı.
0: Mesela yani. Hani şey, Yamal'ın Barcelona'na tur geçtikten sonra Yamal'ın tribünleri tahrik ettiğini ben görmüyorum mesela. Yani Lewandowski'yi görmedim. Messi'yi, Ronaldo'yu görmedim. Yani niye bizde oluyor bunlar, ben anlamıyorum ya. Hep bizde bak ha bu şeyler. Yani takıntılı şeyler hep bizde yani. Niye işim arıyorsunuz arkadaş? Ya bizimki Dingo'nun ahır mı ya? Bütün bak ya, derbiye giriyoruz. Derbide böyle oyuncular birbirlerine işaretler yapıyor. Normalde bir İtalyan hakem yönetse her tarafa kırmızı kart verir. Ya niye İtalya'da oynayan oyuncularsınız? Siz bunları İtalya'da yapmıyorsunuz. Niye Türkiye Ligi'nde yapıyorsunuz dostum? Fazla da maaş alıyorsunuz. Doyuramıyoruz sizi. Üzerine bir de gelip burada bu ligi düşük görüyorlar bak. Gerçekten bir de çok şımartılıyorlar yıldız oyuncular Türkiye'de. Şımartmayın abi. Yöneticiler özellikle. Yapmayın abi bunu. Ya başka takımlarda neyse bizde de olun ya. Biz onun için getiriyoruz sizi yani. Neyse. Gene peki. Yükseldim ya.
1: Peki, teşekkür ettik. Tam da bitime yakın. Serkan Çetin.
0: Evet,
1: ağzına
0: evet.
1: Sağlık. Konuşuruz tamam, tekrardan. Sağ ol, var ol. Yarın görüşmek üzere diyeceğim.
0: Sağ ol.
1: Serkan Çetiner'le konuştuk. Onunla yorumladık. Yorumcumuz Serkan Çetiner bizlerle birlikteydi. Araya gideceğim. Fatih Demirkol'la Fenerbahçe'de kaldığımız yerden devam edeceğiz. Fenerbahçe'yi konuşarak devam edeceğiz. Yaklaşık bir saatlik programımız daha var. Hatırlatalım, son bölüme girdik. Çağatay Çıtlan bugünlük yokluğunda erken başlamıştı parantez ve 2,5-3 saat

0: Yakın bir parantez olacak. Burada da sizlere bir hediyemiz olacağını hatırlatmıştık. Kitabım naçizane kabul ederseniz Mehmet Akif Ersoy'un torunuyla birlikte, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'umuz, onun torunuyla birlikte yazmış olduğumuz, sizlere aktarabileceğimiz bir kitap, sizlere gönderebileceğimiz bir kitap, imzalı bir şekilde göndermeye çalışacağım ki onun için de Instagram Sayerberg'den takip etmeniz, tekrar ediyorum, kaçıranlar varsa Instagram Sayerberg'den takip etmeniz yeterli olacak. Çekilişe katılmanız adına bugün özelinde onların hepsini tek tek not alıyoruz. Şu ana dek tüm takip edenler tek tek not alındı ve onları bir çekilişle kitaba yönlendireceğiz. Kitap çekilişine yönlendireceğiz. Bakalım kime çıkacak. Bunu da zaman zaman yapacağız. Bu bağlayıcılığı, bu farkındalığı oluşturabilmek adına da zaman zaman bunu yapacağımızı hatırlatalım. Radyo Gol frekansında. Ve dinleyicilerimizden gelen mesajlara da döndük. Okuyamadığımız mesaj varsa Galatasaray tarafında Serkan Çetiner'le yaptığımız bağlantı kısmında, onun için de özür dileyim. Hızlıca forvet ve kanat eleştirileri de var. Onları da görüyorum diğer tarafta. Deniz Gül isteği var mesela gördüğüm kadarıyla. Öyle ya da böyle Deniz Gül monte edilmeli demiş dinleyicimiz. Peki okuruz, devam ederiz. Az sonra devam edeceğiz. Fatih Demirkol'la birlikte devam edeceğiz. Haber Global Spor Yayınları Koordinatörü Fatih Demirkol bizlerle olacak. Reklamın ardından buradayım.
1: Ben Sayar'la parantez reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Reklam bitti.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Reklam.
0: Bazı maçlar vardır. Elazığlısı, Fethiyelisi, Eskişehirlisi, kısacası tüm memleket izler. Çünkü memleketin maçı varsa herkes izler. Şimdi sen de TV Bu Go'yu indir. Nesine 2. Lig ve 3. Lig maçlarını TV Bu'dan doyasıya izle. TV Bu, memleketin tüm takımlarına başarılar diler. Memleketin maçı var.
1: Reklam.
4: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Reklam bitti.

Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Parantez programındayız ve devam ettiğimiz noktada sizlerden gelen mesajlarla da ilerleyeceğiz ama artık Galatasaray konusunu biraz olsun kapatalım. Birazdan tekrardan belki döneriz. Şimdilik Fenerbahçe tarafına döndük ve orayı konuşacağız. Orayı değerlendireceğiz dedik. Diğer tarafta hem

0: Reklama giderken hem de reklamdan dönerken yayına girerken hatırlatacağım demiştim. Tekrar tekrar hatırlatayım. Ceyhun Atik, Hüseyin Mecit, Baye Bayram 45, Melih Ereksüz, Mutlu Koçak, Akın Nemli, Müjdat Mizgin Beyazcı, Yusuf Temur GS 1905 kullanıcı adıyla Instagram'dan takip ediyor. Ömür Sardoğan, Serdar Gülden ve Halime İnam bizi takip etmiş. Yaşar Nur Cankut, Kürşat Can 1907 aynı şekilde bizi takip eden bir dinleyicimiz. Yıldız Elili bir dinleyicimiz takip etmiş. Bu isimle bizi takip ediyor. Mehmet Gümüş bizi takip ediyor. Şener Akgün takip ediyor. Hepsine teşekkürlerimizi iletelim. Bu takiplerin amacı bir kitap çekilişine katılmak. Sayar belki Instagram hesabından takip ederseniz sizler de bu kitap çekilişine adınızı yazdıracaksınız efendim. İmzalı bir şekilde, naçizane kabul ederseniz, hadsizlik etmiş olmayayım, imzalı bir şekilde göndermiş olacağım, onu hatırlatayım. Sayar belki Instagram'dan takip etmeniz yeterli. Burada kitap adına da böyle bir farkındalık, kitaplarımız adına da farkındalık oluşturmak, okumak adına da farkındalık oluşturmak bir nevi görev gibi görüp bunu bu şekilde yapalım istedim. Sayar belki'den takip etmeniz yeterli efendim. Serkan Çetiner'le konuştuk, şimdi Fatih Demirkol'la Fenerbahçe'ye geçerek konuşacağız. Orayı değerlendirerek konuşacağız. Bu arada Fatih Demirkol yarınki dakika skorda da maçın ikinci yarısının son bölümü de Sporting Galatasaray maçında bizlerle olacak. Onun da duyurusunu yapalım. Haber Global Spor Yayınları Koordinatörü Fatih Demirkol bizlerle. Hoş geldin Fatih abi.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Sporting maçını konuştunuz mu bilmiyorum ama evet. Hakikaten iki temsilcimiz de Şampiyonlar Ligi'nde Avrupa'nın en formda iki takımıyla karşılaşıyor diyebiliriz. Lige çok iyi başladı ikisi de.
0: Öyle. Sende de burada çok bilgi var gibi abi. Sen her ikisinden de girip ikisi de iyi başladı dediğine göre. Oraya geleceğiz. Sporting'e tekrar seninle son bölüme yakın döneceğiz ama Fenerbahçe'yi biraz az konuşmuş olduk. Fenerbahçe tarafında Roma karşısında nasıl bir oyun bekliyorsun? Fenerbahçe'yi derbide gördün ama sonrasında şuradan bağlayacağım konuyu. Aziz Yıldırım soyunma odasına girdi, haberleri yapıldı. Bu alışılagelmiş bir şey gibiydi. Hiç kimse bunu yadırgamadı ama sonra kulüpten gelen bir açıklama vardı. Böyle bir şey olmadı diye. Bu ne kadar doğruydu? Hangisi doğruydu? Sana sormak isterim tüm yalınlığıyla. Onun da yanında Fenerbahçe'de bir reaksiyon verilmeli. Gaziantep maçında bir reaksiyon verilmeli. İşte Roma maçında bir reaksiyon olmalı. Haberleri de yapılıyor. Bu tarz toplantıların da olduğu haliyle mutlaka vardır. Haber değeri de çok yüksek değildir ama bunlar yapılıyor. Durum nedir ne değildir abi? En yalın haliyle Fatih Demirkol'dan dinlemek isterim.
1: Öncelikle kulübün yaptığı açıklama doğru. Hı hı. Başkan Sayın Aziz Yıldırım soyunma odasına gitmedi. Bu konuyla alakalı benim de aldığım bilgiler Sayın Başkan'ın soyunma odasına inmediği şeklinde. Ama yöneticilerle ve sportif direktör Oğuz Çetin'le bir görüşme yaptığına dair ve o görüşmeden sonra başkanın kameraların karşısına geçtiğine dair bilgiler almıştım. Orada da Sayın Başkan bu kriz ortamını bir an önce derleyip toplayabilmek için yoğun çaba sarf ediyor ve bir an önce takımın ayağa kalkmasını istiyor. Bununla ilgili neler yapılabilir, nasıl bir hazırlık süreci olabilir, bunları sürekli konuşuyor. Hem yöneticilerle hem teknik heyetle sürekli görüşerek bu sürecin bir an önce olumluya dönmesini sağlamaya çalışıyor. Tabii büyük şanssızlık Roma ile karşılaşacak Fenerbahçe bu etapta.
0: Peki bu etapta Roma ile karşılaşacak dediğimiz Fenerbahçe'de yani hala benzer şeyleri de konuşmuyor değiliz. Mesela Kante geldi, Guendouzi geldi. O dönem özelinde Kante Guendouzi'nin geldiği süreci hatırlıyoruz. Orada En-Nesyri ve aynı zamanda Fenerbahçe'de John Duran'la yollar ayrılmıştı. Bir kadro plansızlığından konuşuyorduk. Bugün yine Şerif gidiyor, Lukaku geliyor. Lukaku'dan ne kadar fayda alıyorsun? Şerif'ten fayda alabilecek miydin? Bunları konuşuyoruz esasında. Şerif'e çok bakmıyoruz da kamuoyu olarak. Fenerbahçe'de bir fikri, Fenerbahçe'de bir yapıyı konuşuyoruz. Yapılanmayı konuşuyoruz esasında. Fenerbahçe yapıyı konuşa konuşa kendi yapılanmasını konuşturur hale geldi. Son bir yılda bunu görüyorum. Yorumum bu. Sen ne dersin?
1: Şimdi özellikle şuna dikkat etmek lazım. Bir tarafıyla Fenerbahçe'de çokça olan işte daha sonra diğer kulüplerde de aralıklarla gördüğümüz bir durum var. Fenerbahçe'nin saha dışı var. Bu inkar edilemez. İşte Fenerbahçe taraftarları bir yapıdan bahsediyorlar, kendilerine haksızlık yapıldığından bahsediyorlar. Bu konuyla alakalı mücadele edilmesi gerektiğini söylüyorlar. Bu yoktur. Böyle bir durum yok. Taraftarların da böyle bir hassasiyeti yok demek yanlış. Ama bunu saha içine taşımak da yanlış. Yani bana bahanelerle gelme, bana çözümle gel. zaten çözüm bulamayan bahane bulur.

derler. İş oraya doğru gidiyor ve camianın şunu demesi lazım. Sadece Fenerbahçe için de söylemiyorum bunu. Galatasaray için de söylüyorum. Beşiktaş için, Trabzonspor için ve diğer kulüpler için. Taraftarın şunu demesi lazım. Arkadaş biz 1980'lerde değiliz. Hangi kanalı açsak bir lig ve bir maç var. Artı uluslararası organizasyonlar var. Dünya Kupası var. Avrupa Futbol Şampiyonası var. Biz görüyoruz artık. Eylin oğlu başka bir şey oynuyor. Aynısını biz de istiyoruz. Ya işte o atladı, bu zıpladı, hakem gördü, görmedi, penaltıyı verdi, vermedi. Ya bu ayrı konu. Bunu yönetim halletsin. Bu sayın başkanın ve yönetimin işi. Sen niye koşamıyorsun? 90 dakikada sadece 2 tane şut niye atıyorsun? Niye net pozisyon bulamıyorsun? Senin kalecin niye 4 maçtır maçın yıldızı? Ya bir takımın kalecisi son oynadığı 4 maçtır sahanın, bütün sahanın en iyi futbolcusuysa orada oturup bir şapkanı önüne koy bakalım. Yani ne oluyor ya? Beşiktaş derbisinde 2 tane gol yedi Fenerbahçe. 4 tane net kurtarışı var Ederson. Bir de Vlahov için attığı tartışmalı gol var. Yani orada da elini Kante'nin omzunu koymadan ayağını uzatıp topu alsa bir tane daha net gol pozisyonu ya da gol. Dolayısıyla bunu sorgulaması lazım Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe teknik heyetinin, futbolcularının bir dakika biz bir yerde hata yapıyoruz. Yoksa şunu demeye devam ettikleri sürece uzun süre bu söylendi çünkü. İşte hakemler yapı, işte yapıdakiler bizi engelliyorlar. Tamam. Bunu yönetim halletsin. Ama sen top oynamıyorsun ki. Beşiktaş böyle bileğinin hakkıyla çatır çatır oynaya oynaya geldi. Kadıköy'de seni yendi. Daha farklı olabilirdi. Kalecin çok iyiydi. Yani bunu kabul etmek lazım bir kere. O gol pozisyonlarında, verilen her pozisyonda ya da gollerde kim nerede? Sevgili dinleyicilerimize tavsiyem bu. Mesela birinci golde Semedo nerede? Nerede kaldı? Yani alanını nasıl o kadar boşaltabilir? Orada Rıdvan'ı takip etmek, engellemek Greenwood'a mı düşecek? Greenwood savunmada bu kadar enerji harcarsa, hiç ondan beklediğimiz sağ kanat alanına gidemeyecekse, defanstan top çıkaracaksa, orta sahadan oyun kurmaya çalışacaksa falan, Greenwood'u biz niye aldık ki? O zaman savunma orijinli bir orta saha tercih edilseydi. Madem sağ kanatta bu oyuncuyu bu kadar kullanmayacak Fenerbahçe, savunma orijinli bir orta saha, bir Kante Gendouzi daha doğru transfer olurmuş. Şimdi iki pozisyona bakın, iki gole bakın. İlk golde Rıdvan'ın ensesindeki oyuncu Greenwood yetişemiyor. İkinci golde Orkun'un ensesindeki oyuncu yine Greenwood, yine yetişemiyor. Greenwood'un orada ne işi var? Başka oyuncu yok mu? Ake nerede mesela ikinci golde? Orta sahada. Niye? İşte oyuncuyu takibe gitmiş. Ya olur mu? Ake'nin ensesinde olması gerektiği futbolcu Vlahovic de golü attı. Ake orta sahadan seyretti. Semedo yine yok ortalıklarda. Semedo yine takip ettiği adamla birlikte orta sahada kalmış. Şimdi bunları konuşmak lazım. İşte sonra çıkıp Kerem hakem falan filan diye konuşunca ya da diğer futbolcular ya da işte genel olarak futbol takımı bundan bahsedince insanlar, camia karşılık vermiyor. Karşılığını bulmuyor. İnsanlar diyorlar ki haklı olarak bir futbolunuzu oynayın. Şimdi Roma maçı öncesinde ne bekliyoruz? Roma maçı öncesinde kesinlikle büyük takımların hepsinde olduğu gibi Fenerbahçe'de de bir reaksiyon bekliyoruz. Bir reaksiyon olmalı. Olmak zorunda. Çünkü büyük takımların, winner takımların 2-3 maç üst üste kaybetme hakkı yoktur. Öyle bir kültürleri olamaz. Bu normalleştirilemez. Ne olursa olsun, karşınızdaki dünya devi bile olsa bir reaksiyon vereceksiniz. Yenilebilirsiniz. Gene yenilebilir Fenerbahçe. Fakat o reaksiyonu görmek zorunda Fenerbahçe taraftarı. Bir futbol görmek zorunda. Burada yine büyük şanssızlıklardan bir tanesi Asensio'nun sakatlığı. Muhtemelen oynamayacak. Ve keskin sirke küpüne zarar. Gendouzi'nin Lyon maçı sonrasındaki o duygusallığı. Keşke biraz frene basabilseydi, biraz içinde yaşasaydı, ne bileyim soyunma odasında bağırıp çağırsaydı ya da tribünler hareket çekmek yerine kendi arkadaşlarına dönüp bağırsaydı, bu cezaları almasaydı ama çok duygusal davrandı. Çok bastırılmış duygusu vardı demek ki. Ve ceza aldı ve Roma gibi bir takım karşısında en çok ihtiyaç olan futbolcu Gendouzi. Gendouzi maalesef yok. Şimdi Roma'ya baktığımız zaman da sezona çok iyi başladı. 3'te 3 yaptı.

İtalya Ligi'nde lider şu anda Gasperini'nin öğrencileri. Çok da enteresan bir futbol oynuyorlar. Şöyle anlatalım. Bir kere topa hakim olmayı çok seviyorlar. Son oynanan Atalanta maçında rakip ceza alanına 78 kez girmişler Berk. Hı hı. Yani ben bu rakamı yani yakın bir dönemde hatırlamıyorum. Böyle çok ekstra, yani çok güçlü bir takımın, çok zayıf bir takım karşısındaki futbolunda falan filan görürdük benzer rakamlar falan. Ama 78 kez Atalanta 1-0 önde, Roma 178 kez rakip ceza alanı içinde topla buluşuyor. 3 tane topu direkten dönüyor. 90'da Hermoso ile golü buluyor ve 90+2'de Şule ile bulup bütün yedek kulübesi sahaya iniyor. Şimdi bunların her biri ayrı parantez açılması gereken konu. 1-90 dakika boyunca vazgeçmeden rakip kaleyi dövüyorlar, bombalıyorlar. Sürekli şutlar, sürekli kafa vuruşları ve yani orada şutu atan, kafayı vuran Cristante mesela orta saha oyuncusu, savunmadan sorumlu ama sürekli altı pasın orada. Kone uzaktan şut atıyor. Sule içeri daldı. Santiago Costa şeydeydi, yedek kulübesindeydi. Sonradan oyuna girdi. O kadar etkili oldu ki tutamadılar bir türlü onu. Dolayısıyla yedek kulübesiyle, ana kadrosuyla çok formda, çok ritmi yüksek bir takım. Örneğin Mancini stoper üçlüsünün sağında oynuyor. Fakat dinleyicilerimizden rica ediyorum. Fenerbahçe karşısında da muhtemelen aynı oyunu oynayacaklar. Mancini nerede? Bir bakın lütfen. Mancini hiç de stoperlerin dörtlü bir orta alan yaptı. Rulli en sağda, Molino ile değişiyor genellikle. Ortada Cristante ve Kone var. Solda Wesley var genellikle. Franca'da bazen oynuyor. Bu ortadaki dörtlünün önünde ikili bir forvet attı. İşte onlardan bir tanesi Dybala. Dybala şimdiye kadar sürekli eleştiriliyordu. 10 numara pozisyonunda ya da forvet pozisyonunda, kanat forvet pozisyonunda oynadığında sürekli rakibin kapalı defansın içine dalıyordu ve çıkamıyordu. Fakat Gasperini onu bir adım geri çekti. Ve orada Mora ile birlikte yan yana oynatıyor. Yükü paylaştırdı. Özgürlük verdi ikisine de. Bunlar orada güzel bir, o kadar güzel bir tandem oluşturdular ki topu alan, İkisi de adam geçme, alan geçme özelliklerine sahip. İkisi de birbirine çok benziyor. Şutları var. Doğrudan gole gidiyorlar. Asistleri var. Derin oynuyorlar. O kadar hızlı hareket ediyorlar ve birbirlerini tamamlıyorlar ki rakip dengesi tamamen bozuluyor ve hangisine odaklanacağınızı şaşırıyorsunuz. Fenerbahçe'nin yine karşılaşacağı en büyük zorluklardan bir tanesi bu. Genellikle 10 numara tek olur. Yani bizde işte Asensio topu alır ve hücumun karakterini belirler. Topu dağıtır değil mi? Ona rakip odaklanır. Bir tane ön liberolardan bir tanesi 6 numarayı onun başına verir genellikle. Şimdi hangisine vereceksin? Dybala da uçuyor, Mora da uçuyor. Onların önünde Malin, yani Premier Lig'de işte zaten Arsenal altyapısından, daha önce Ajax altyapısı, sonra Arsenal altyapısı, Aston Villa'da oynadı. Ama hiç böyle oynamamıştı. En uçta tek santrfor ve aldığı bütün topları çok iyi değerlendiriyor. İlk 3 maçta, son maçta gol atmadı. İlk 2 maçta 5 gol attı. Birinde hat-trick yaptı, birinde 2 gol attı. Fiorentina maçında hat-trick yapmıştı, Lecce'de 2 gol atmıştı ve neler kaçırdı. Dolayısıyla bu kadar hareketli ön alan olunca golcünüz de çok pozisyona giriyor. Çünkü rakip savunma dengesiz yakalanıyor. Sürekli o savunmayı oynatacak hamleleri var. Sürpriz koşucuları var. Defans arkası sızmayı çok seviyorlar. Back stopper arasını sürekli kullanıyorlar. Ve çok kalabalıklar. Rakip yarı alanda topu aldıktan sonra çok çabuk sızmalar başlıyor. Ceza alanı içine daldıklarında 5 oyuncuyla, bazen 6 oyuncuyla ceza alanını kalabalık tutuyorlar. Dönenleri topluyorlar. Fenerbahçe böyle bir takım karşısında oynayacak. Dolayısıyla burada ne gerekiyor? Her şeyden önce kompakt, çok dikkatli, hı-hı, takım savunması konusunda çok özverili. Yani hiç bırakmadan müthiş bir konsantrasyonla Fenerbahçe'nin bir karşılaması lazım. Sonra şöyle bir şey var. Tamam, ben bahsediyorum. Mancini önde oynuyor. Hermoso gitmeyi seviyor. Ama bunun bir faturası var. Arka alanda büyük boşluklar var. Oraları da Fenerbahçe'nin çok iyi değerlendirmesi lazım. Orada da Greenwood, Muriç ve soldan Oğuz gibi 3 tane spektaküler oyuncusu var Fenerbahçe'nin. Bunlara doğru zamanda topu atmayı başarırsa Fenerbahçe'de pozisyonlar bulacaktır. Ama az önce de söylediğim

0: gibi yani takım savunması konusuna çok dikkat etmek lazım. Ve tehdit de edip çok fazla üstüne gelmesine fırsat vermemek lazım. Bakalım Fenerbahçe nasıl bir oyun anlayışıyla sahada olacak.
1: Sana gelen birçok soru var. Aynı zamanda mesajlar da var. Bir araya gideceğim ama araya gitmeden önce orayı okuyayım. Öyle geçelim araya. Fenerbahçe'nin tepki vermesi için olumsuz bir sonuç mu elde etmesi gerekiyor? Gençler Birliği maçını kaybetti, reaksiyon verdi. Lyon'a kendi evinde berabere kaldı, reaksiyon verdi. Yani bu takımın bir oyun düzeni, bir oyun aklı sistemi olmaz mı? Berk Bey dün de bu yorumu yapmıştım. Reaksiyon vermesi gereken yorumcumuza yorumcumuz da hak vermişti. Fatih Bey ne düşünür demiş. Reaksiyon mu, istikrar mı demiş. Bu aklımıza kalsın, cebimize kalsın lütfen. Diğer tarafta madem Semedo baskıya çıktı, Greenwood neden doldurmuyor orayı demiş. Abicim Semedo tek başına savaştı, Greenwood manken gibi oynuyor demiş. Diğer tarafta gelen mesajlarda belki yayınlar kardeşim, fırsat bulursan Fatih Bey'e Bursa Sporu ve Forvet Kelliçi'yi sorar mısın demiş. Yorumunu merak ediyorum demiş. Şimdi öyle bir dedi ki, öyle okunmuyordu galiba adı ama doğrusunu unuttuğumuz anlar olur ya, doğrusunu unuttum. Adını Forvet'teki oyuncunun Bursa Spor tarafında şöyle bir bakmak gerekiyor tekrardan. Fatih Demirkol'la konuştuğumuz anlarda. Fatih Demirkol, şu ana dek gelen soruları sana sorayım ve düşünceni merak ediyorum.
0: Yani şöyle, burada ben ısrarla Greenwood'un kullanılma şekliyle ilgili eleştirilerimi dile getiriyorum. Nedir? Greenwood sağ kulvarda, sağ önde ve ceza alanı içine devrilmeleriyle birebirde kaldığı zaman rakibi geçerek doğrudan kaleye attığı şutlarla çok önde olan, fark yaratan bir futbolcu olarak Fenerbahçe'ye transfer oldu. Şimdi siz bu futbolcunun Semedo'nun arkasını toplaması üzerine beklentilerinizi dile getirirseniz ya da bu anlamda bir beklentiniz olursa ön alandaki bütün efektifliğini kaybedecek. Ben de buraya başka bir çözüm bulunması gerektiğini düşünüyorum. Ya Semedo yerini kaybetmeyecek, gitmeyecek o kadar, alanında kalacak. Hani bunu sağlayacaksınız, birebir de oynamak zorunda mı? Şimdi Trossard Semedo'nun kendisine yapıştığını anladığı andan itibaren Semedo'yu sürekli orta alana doğru çekti. Semedo da peşinden gitti. Her seferinde koridor boş kaldı. Tamam, yani bunu gördük, artık buna bir çözüm bulalım. Yani Greenwood gelsin de orayı kapatsın diye düşündüğünüzde Greenwood'un en önemli, en güçlü özelliği savunma değil ki. Tabii ki savunmaya da destek olacak ama bizim burada İsmail Kartal tarafından oyuna baktığımız zaman, sahaya baktığımız zaman Semedo'nun bir tehdit olarak önde olmasını ya da takım savunmasında o kadar boşluk vermeyerek rakibin defans arkasındaki boşluklarına tehdit olarak Greenwood'un kullanılmasını bekliyorduk. Bunu sağlaması lazım diye düşünüyorum. Onu eleştiriyorum ben öncelikle. Reaksiyon meselesi de enteresan. Yani Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray gibi takımlar yol kazası yaşarlar ve peşine bir reaksiyon gösterirler. Ama bu reaksiyon şudur. Hani biz bir düştük ama hemen kalktık, yolumuza devam ediyoruz. Yoksa bu sürekli olması gereken alışkanlık haline gelecek. İşte bir düşeceğiz, bir kalkacağız, bir düşeceğiz, bir daha kalkacağız falan filan değil. O olmaz zaten. Doğru söylüyor dinleyicimiz. Burada istikrar lazım. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş yol kazası yaşarlar. Geçen yıl Galatasaray Frankfurt'tan 5-7. Ertesi maça reaksiyon verdi. Ve yoluna o şekilde devam etti. Yani bir maç yenilecek, sonraki maç kazanacak. Bir maç bir daha yenilecek, sonra tekrar kazanacak falan değil. Beşiktaş Alanya'ya yenildi. Sonra kazandı ama ondan sonra bir daha yenilip bir daha kazanma gibi bir şey yaşamadı. O temposuna devam etmeye çalışıyor. Dolayısıyla winner takımların kazanmaya devam etmesi, kazanma kültürünü oluşturması gerekiyor. Arada böyle düşmeler olur, yol kazaları olur, bu bütün dünyada var. Yapacak bir şey yok. Oradan nasıl çıkacağınız önemli, düştüğü yerden Fenerbahçe'nin nasıl kalkacağı önemli.
1: Gelen mesajlarla ilerledik. Orada Bursa Spor'a ilişkin bir mesaj daha vardı. Bursa Spor kalecisi Keleci, Bursa Spor kalecisini ve aynı zamanda Galatasaray'la da anılan bir isimdi. Bursa Spor forveti Keleci Yenaço iyi işler yapıyor orada. Onu sormuştu dinleyicimiz. Fatih Demirkol, takip ediyor musun tabii? Onu
0: hiç izlemedim. Evet. O yüzden bir şey söyleyemiyorum. Hiç izlemedim. Ama şöyle genel bir bakış tarzıyla, yani Bursa Spor'un taraftarını biliyorum. Şampiyonlukta yaşadılar ve Bursa Spor taraftarıyla birlikte ne kadar güçlü onu biliyoruz. Ve

0: Bursaspor'un mutlaka Süper Lig'de olması lazım. Yani Eskişehir'in olması lazım. İşte taraftarı olan takımların ve şehir takımlarının mutlaka Süper Lig'de olması gerektiğine ben de inanıyorum. Bursaspor çok büyük renk katıyordu. Ben hatta Bursa maçlarına gittiğim zaman, o dönemler Bursaspor Süper Lig'deydi. Ben maçı bırakıp tribünleri seyrediyordum. Çok güzel tribünleri vardı. Bursa çok özel bir şehir ve tam bir futbol şehri. Mutlaka geri dönmeleri lazım. Bu yıl da iyi gidiyorlar. Ama takımdaki futbolcuları ve oyun tarzını oturup izleme şansım olmadı. Kusura bakmasın dinleyicimiz.
1: Peki. Bir reklama gideceğim. Reklamın ardından Galatasaray'la devam edeceğiz.

0: Ama takımdaki futbolcuları ve oyun tarzını oturup izleme şansım olmadı. Kusura bakmasın dinleyicimiz.
1: Peki. Bir reklama gideceğim. Reklamın ardından Galatasaray'la devam edeceğiz. Fatih Demirkol'la, Haber Global Spor Yayınları Koordinatörü Fatih Demirkol'la Galatasaray'ın Sporting maçını konuşarak devam edeceğiz ki biraz Sporting oyuncuları
0: Fenerbahçe'nin hem teknik kadrosuyla hem futbolcusuyla sonuçta bilinmeyen bir takım değil. Ben Roma'nın maçlarını izliyorum. Aynı şekilde Sporting'in maçlarını da takip etmeye çalışıyorum. Bu arada işte Premier Lig'deki maçları takip edip hani ne oluyor, nereye gidiyor futbol, onu takip etmeye çalışıyorum. Zaten hafta sonu full maç izleyerek geçiyor bizde. Dolayısıyla Roma'yı izlerken özellikle şu anda Premier Lig'de Inter de çok iyi başladı ama Roma başka bir şey oynuyor Gasperini ile. O beni etkilemişti. Dolayısıyla onu paylaşmaya çalıştım ve Fenerbahçe'nin çok zorlu bir rakip olduğunu dile getirmeye çalışıyorum. Altını çizmek lazım. Çok enerjikler, çok organizeler. Onu söylemek lazım.
1: Sporting konusunda da seni dinlemeyi ben de merakla bekliyorum Fatih Demirkol. İlerleyen dakikalarda. Reklama gideceğim. Reklamın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Galatasaray'ı konuşarak devam edeceğiz. Reklama gider ve reklamdan dönerken hatırlattığımız bir şey var. Bugün özelinde Instagram Sayarberk'ten takip eden bir dinleyicimize, Instagram Sayarberk hesabından beni takip alan bir dinleyicimize kitabımı imzalayarak göndereceğim dedim. Orada bu çekilişe katılmak isterseniz siz de takip edebilirsiniz Instagram Sayarberk'ten diyeyim ve orada hızlıca reklama gideyim. Reklamın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz Fatih Demirkol'la.

0: Reklam.
1: Bazı maçlar vardır. Elazığlısı, Fethiyelisi, Eskişehirlisi, kısacası tüm memleket izler. Çünkü memleketin maçı varsa herkes izler. Şimdi sen de TV Bu Go'yu indir, nesine ikincilik ve üçüncülük maçlarını TV Bu'dan doyasıya izle. TV Bu, memleketin tüm takımlarına başarılar diler. Memleketin maçı var.
0: Reklam.
2: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
0: Reklam bitti.
3: Radyo Gol.
0: Reklam.
4: Vakıfbank Vinov İş Yeri Mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam bitti.

0: için aktarırız ama bir Galatasaray konusuna değinelim. Onu sizler için hazırlarken, o sesi sizler için hazırlıyor olurken Galatasaray tarafına, Galatasaray'ın oyununa, ihtimaline, Lizbon'da neler yapabileceğine değinelim isterim Fatih Demirkol'la. Reklamdan döndük. Yine hatırlatayım, Sayar Berk Instagram hesabından takip eden bir dinleyicimiz bugün kitap çekilişinde kitabı hak kazanma ihtimali olacak o dinleyicimizin. Sizlerden birine o kitap çıkacak. Bugün yapılacak çekiliş sonunda imzalı kitabımı sizlerle paylaşacağımı hatırlatayım. Sayarberg'den takip etmeniz yeterli. Dedim ve Fatih Demirkol bizlerle. Fatih Demirkol, Lizbon'da Galatasaray neler yapar? Uzatmadan konuya gireyim.
1: Öncelikle başarılar diliyoruz. Hem bu akşam Galatasaray'ı, yarın akşam Fenerbahçe'yi, onu söyleyelim. Lizbon enteresan bir takım. Şimdi bunlar yetiştiriyorlar ve yetiştirdiklerini satarak çok büyük para kazanıyorlar ama bir tarafıyla da yetiştirdikleriyle geliştiriyorlardı. Bu yıl 6 futbolcu sattılar. Özellikle geçen yılın en dikkat çeken oyuncuları Trincao'yla Yulman'ı gönderdiler. Atletico Madrid'e gitti Yulman. Trincao da Arabistan'a gitti. Geçen yılda çok iyi bir performans sergilemişlerdi. Dinleyicilerimiz hatırlarlar. Juventus'ta 1-1 berabere kaldılar iç sahada. Paris Saint-Germain'i 2-1 yendiler. O Paris Saint-Germain şampiyon oldu. Ama bunları geçememişti. Atletico Madrid'i 3-2 yenmeyi başardılar. Bodo'ya ilk maçta deplasmanda 3-0 yenildiler, içeride 5-0 yendiler. Yani içerinin Alvalade stadının 52 bin kişi falan nasıl bir atmosferi olduğunu anlatmak için söylüyorum bunu. Arsenal'la kendi sahalarında 1-0 yenildiler ama İngiltere'de 0-0 berabere kaldılar. Yenilmediler, neredeyse yeniyorlardı Arsenal'ı. Yani böyle bir takımdan bahsediyoruz biz. Yani Sporting Lisbon kolay kura, o kek ne güzel kura, yener Galatasaray falan diye konuşanlar ya da bu anlamda yorum yapanlar oluyor. Öyle çantada keklik değil, yani öyle kek değil. Onu söylemek için söylüyorum. Bu sezon Dumbia'yı Benetia'dan aldılar. Zalazar'ı aldılar. Altimir'i aldılar. Direkt 11'e koydular. Bu arada İran Kunda var ve İbrahim'e Bağ. İran Kunda da Avustralya milli takımında bize gol atmıştı, hatırlayacaksınız. İbrahim'e Bağ da çok genç bir futbolcu. Onu da Brezilya'dan aldılar. Yaş ortalaması 23.7. Şimdi bu bütün bilgiler, hazırlık bilgileri bize şunu gösteriyor. Bir kere çok enerjik bir takıma karşı oynayacak Galatasaray. Ve sürekli olarak kanat varyasyonlarıyla rakibi zorlayan ama sürekli altı pasa çıkaran, oradan şutlar, ceza yayına çıkaran, oradan şutlarla sonuç arayan, oradan çok iyi şut çeken oyuncuları olan bir takım. Zalazar yeni geldi takıma ama o kadar iyi oturdu ki Altimira da aynı şekilde. Sürekli şut atıyorlar. Altimira son maçta bir golü var. Zalazar'ın iki tane çok net şutu var. Birini kaleci kurtardı, biri çok yandan geçti. Tempoyu hiç düşürmeyen, rakip defans yaslandığında falan da çözümler üreten bir takımdan bahsediyoruz. Burada tabii Luis Suarez, Türk tanıyı başarıyorlar. Duran toplarda etkililer. Böyle bir takıma karşı oynayacak Galatasaray. Şimdi Galatasaray'la ilgili en büyük handikap tabii ki Osimhen'in olmaması. Yani bu Galatasaray adına hakikaten çok moral bozucu bir durum. Neden? Geçen yılda işte Frankfurt maçından önce Osimhen sakatlanmıştı. Frankfurt maçı faciaatle geçmişti. Burada Galatasaray ne yapabilir? Yine önde oynayan bir takıma karşı ve topa hakim olmayı seven bir takıma karşı oynayacak Galatasaray. Geçişlerde çok iyiler. Hata yaptınız mı cezalandırıyorlar ama topu aldıktan sonra bitiremezlerse, finalize edemezlerse defansta çok büyük boşluklar bırakıyorlar. Bu hafta Vitoria ile oynadığı maçı izledim. Vitoria aslında böyle çok güçlü bir takım değil. Ama çok net pozisyonlar buldu Vitoria. Defans arkasına geçişlerde, çünkü finalize edemediklerinde bir şekilde pas arası yaptığınızda şut attı, defanstan döndü. Oralarda Galatasaray'ın çok net geçiş hücumu setlerinin olması lazım. Hızlı oyuncularla işte Barış Alper bir tarafta, Sané var olabilir. Boş alanları çok iyi kullanan bir futbolcu. Birebir de çok etkili bir futbolcu. Diğer tarafta yine Yunus muhtemelen başlayacak, bilemiyorum. Sara'nın attığı toplara gidecek olan oyuncular maçın kaderini belirleyebilir. Galatasaray'ın duran top zafiyetleri var. Sezon başından beridir ligde özellikle hep duran toptan gol yiyor Galatasaray ve çok basit goller yiyor. O konu bu maçta çok öne çıkacak. Doğru takım savunması ve duran top savunması yapması lazım Galatasaray'ın. Ama bir

0: o kadar da rakip de duran topta savunma yaparken zafiyetler yaşayabiliyor, vurdurabiliyor. Şu ana kadar Sporting'in oynadığı maçlarda en çok zorlandığı noktalardan bir tanesi serbest vuruşlar ve köşe vuruşlarından gelen toplarda bazen zafiyetler yaşıyor. Yerlerini kaybedebiliyorlar. Oralarda da Galatasaray'ın sonuca gitmeyi bilmesi lazım. Duran toptan gol bulması lazım. Duran topta ne kadar zaafı varsa Galatasaray'ın, duran topu kullanma konusunda da o kadar yetenekli. Tabii Sara gibi bir oyuncunun olması, çok da iyi çıkıp vurabilen futbolcuları var. Şimdi Leao'yu da nasıl değerlendirecek Okan Hoca bilmiyorum ama bu silahların tamamını kullanması lazım Galatasaray'ın.
1: Gelen mesajlardan biri de Deniz Gül mü, Barış Alper mi sorusu. Hatta biri dediğime bakma, 2-3 ayrı mesaj var sabahtan bu yana. Yani birçok programda duydum ve aynı zamanda bu programda 14.30'dan bu yana duyuyorum. 2 saat, 2,5 saati yakın bir program olacak aşağı yukarı. Bir 10 dakika sonra bitecek programımız ama parantez programı. Burada bu soru çok soruldu bugün. Biraz böyle bir değinmiş olduk. Biraz ihtimaline, biraz zorlayıcılığına ya da kolay tarafına değinmiş olduk senin de bahsettiğin bölümde ama onu biraz daha açabilir miyiz diye sorayım sana Galatasaray'daki forvet ileri hattı.
0: Portekiz Ligi'ni bildiği için Deniz tercih edilebilir belki ama burada sanıyorum Okan Hoca'yı tanıdığım kadarıyla garantiye gidecektir. Bildiği oyuncuyla oynayacaktır. Yani işte Abdülkerim tam hazır değildi. Lemina'yı oraya çekti. Mesela yeni gelen transferi denemeyi düşünmedi lig maçında, Başakşehir maçında. Benzer bir şekilde ön alanda da Barış Alper'in hem savunmaya yardımı hem de özellikle geçişlerdeki etkinliği, hızı, yine kanatlarda oynayan oyuncularla sürekli yer değiştirerek rakibin defansının dengesini bozması gibi yetenekleriyle Barış'ı tercih edecektir diye düşünüyorum ama Leao'yu mutlaka oynatacak. Hani oyunun neresinde oynatacak bilmiyorum ama Leao'yu bir şekilde sonradan oyuna alarak bence oynatacak. Çünkü mutlaka çok net analizler yapmışlardır. Sporting'in kanatlarının Arao özellikle o kadar önde oynuyor ki arka taraf bomboş. Tabii orayı Altimira kapatıyor. Bir şekilde tamamen de boş bırakmıyorlar ama oralardaki boşlukları değerlendirmek için mutlaka Leao'yu düşünecektir. Ben ilk 11 beklemiyorum. Oyunun ikinci bölümünde enerjiyi yükseltmek ve geçişleri yakalamak için düşünür diye tahmin ediyorum. Barış'la başlar diye tahmin ediyorum. Deniz'i de yine sonradan oyuna alacağını tahmin ediyorum.
1: Deniz Gül ve Leao testlerden geçemedi demiş. İlk 11 oynamalı mı demiş.
0: Yani testten geçemediden kastı dinleyicimizin fiziksel anlamda mı söylüyor acaba yoksa takım oyununa uyum anlamında mı söylüyor?
1: Soralım hemen ve diğer tarafta Barış Alper Yılmaz'ı sormuş. 5 maçtır istatistikleri çok kötü demiş. Az önce çok konuştuğumuz kötü. Bir konu esasında o da.
0: Yani orada hep aynı noktaya geliyoruz ve bizim özellikle bizim oyuncuların mental anlamda bunu söyleyince kırılıyor Galatasaraylılar bazen. Daha önce Yunus için de söylemiştim. Daha önce Kerem için de söylemiştim. Çok kızmışlardı.
1: Fiziksel yani olarak söylemiş bu arada. Bölüyorum ama özür dilerim.
0: Ha, fiziksel olarak. Evet doğru. Yani şey ama o fiziksel yapısının durumu da aslında mentalden kaynaklanıyor. Yani Leao geldi, benim yerime geldi diye düşünüyor bence. Beni işte Arabistan'a göndermediniz. Küstüm oynamıyorum hali var. Vücut dilinden onu anlıyorum. Şimdi buralarda şuna ihtiyaç oluyor. Sonuçta bir takım Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor bu takımlar kazanmak zorunda olan takımlar. Bu takımların idare eder durumu olmaz. Bu kadar kazanmaya muhtaç ve kazanmaya mahkum takımlarda oynuyorsanız herkesin %100'ünü talep eder kulüp. Yani ben bu ara bir takılayım bakayım ya biraz dinleneyim o kadar da değil. Şöyle biraz şey yapayım bu ayı rahat geçeyim. Jokingle geçeyim ama sonra bir yüklenirim son periyotta 10 tane gol atarım yine kral olurum falan diye düşünen futbolcular varsa bu takımlar onlara göre değil. Düştüğünüz anda düşersiniz, çıkması çok zor olur. İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'de çıkamıyor mesela. Dolayısıyla buralarda hep oyuncuların %100'ü kovalaması, formayı kaybedince geri almak için yırtınması, kendini gösterebilmek için olağanüstü mücadele etmesi gerekiyor. Mecbursunuz. Yoksa bu takımda oynamayacaksınız. O zaman gideceksiniz. Küme düşmekten kurtulmaya çalışan, küme düşmesem iyidir, gerisi önemli değil diyen bir takıma gidin. Rahat rahat topunuzu oynayın. Siz bu tür takımlarda Real Madrid, Barcelona, Paris Saint Germain, Galatasaray, Fenerbahçe bu takımlarda oynuyorsanız her maç sizin için final. Ama bunu biz Türk oyuncuları anlatmakta çok

0: zorluk çekiyoruz. Diğer taraftan bir de Dünya Kupası zedeleri var. Sané de bunlardan bir tanesi. Çok kötü bir performansla Dünya Kupası'nda çok yıpratıldı. Hatta bugün Alman basınında eski antrenörünün bir şeyi var, röportajı var. Çok sert. Sané bir daha milli takım görmemeli. Klopp'a sesleniyorum. Bu futbolcu artık milli takım falan oynamamalı diye. Çok maalesef Türk futbolu adına söylüyorum. Barış'tan beklentilerimizi alamayız. Önümüzde bir de Fransa ile İtalya maçları var.
1: Peki. Fatih Demirkol, son olarak eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım. Seni yorduk bir saat boyunca. Uzun uzadıya dinledik. Sporting Lisbon ve Roma'yı senden dinlemek ayrı keyifliydi. Onu da aktarayım.
0: Çok teşekkür ediyorum. Türk futbolu için bu maçlar çok önemli. Yani şimdi yarın Beşiktaş ve Trabzonspor da sahne alacak. Hep beraber takımlarımızı destekleyelim. İyi futbol talep edelim.
1: Tabii akıl karıştırmayalım orada ama Fatih abi, haddim değil belki böyle hemen düzeltmek, araya girmek senin söylediğin bir şeydi ama yarın dedik ya, şimdi bazı dinleyicilerimize soruyor Trabzon'un Beşiktaş'ın maçı bu hafta değil mi diye. Bu hafta Şampiyonlar Ligi var. Evet.
0: Orada böyle yarın derken yarın evet. Anlamında.
1: Bekliyorlar çünkü öyle bir şey de var. Ben de hatta sorguladım geçen hafta. Ya dedim sadece Fenerbahçe Galatasaray mı oynayacak diye. Biraz daha geç başlıyoruz. Evet, onu söyleyeyim.
0: Yani yarın derken yarından bahsediyorum.
1: Evet,
0: yani önümüzdeki dönemde, önümüzdeki hafta da işte Beşiktaş'ta Trabzonspor'da oynayacak, sahne alacaklar. Hepsine destek olalım. Çünkü burada alınacak sonuçlar Türk futbolunu doğrudan ilgilendiriyor. İnşallah çocuklarımız da, bizim futbolcularımız da başarılı olur. Filenin sultanları gibi şöyle bir bize mutluluklar yaşatırlar.
1: İnşallah. Çok teşekkür ediyorum Fatih Demirkol. Ağzına sağlık diyeceğim son bölümde. Sağ ol. Haber Global Spor Yayınları Koordinatörü Fatih Demirkol'la konuştuk. Hem Fenerbahçe'yi hem Galatasaray'ı rakipleriyle beraber değerlendirmiş olduk. Onlarla birlikte konuşurken de, onlarla birlikte değerlendirirken de şöyle bir gündeme baktık. Gündemi konuşmuş olduk yaklaşık 2,5 saatlik yayında ve Çağatay Çıtlak'ın 4 büyük gündemde bugün özel olma işi yayını biraz fazla saatle sizlerle birlikte buluşturmamız anlamına geldi. Parantez özelinde sürçülisan ettiysek de affola diyelim. Hatta son kısımda bir de reklamım varmış. Reklamı vereyim, öyle döneyim, öyle veda edeyim. Çünkü Rui Borges'in açıklamalarını sizler için hazırladığımızı söylemiştim. Öyle tamamlayacağız. Sporting tarafına gideceğiz. Lisbon'a gideceğiz. Orada açıklamalarını dinleyeceğiz. Lisbon teknik direktörünün. Diyeyim ve reklama giderken yine hatırlatayım. Bugün özelinde bir dinleyicimize kitabımı imzalı bir şekilde göndereceğim. O da çekiliş neticesinde belli olacak. Son takipler artık, efendim hemen duyurusunu yapalım. Son takipler, program bitmeye yakın. O son takiplerden biri sizde olur ve belki şans size döner. Diyelim, kabul ederseniz naçizane bir kitabı imzalı sizlerle buluşturacağız. Sayarberk Instagram hesabından takip etmeniz yeterli olacak. Sayarberk Instagram'dan takip etmeniz bunun için, kitap ihtimali için yeterli olacak diyelim. Reklama gidiyorum. Ardından son bölümde buradayım.
2: Ben Sayar'la parantez reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen laptopını okula dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
5: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor. Happy.

0: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
1: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Reklam bitti.

Parantez kaldığı yerden devam ediyor. Sizlerle birlikteliğimiz sürüyor. Son bölümdeyiz ve 2,5 saati geride bıraktık artık. 3. saate doğru da yaklaşıyoruz. 3 saatlik bir programa doğru da yaklaşıyoruz. Hızlıca okuyamadığımız mesajlara bakalım. Berk abi selamlar, kitap bana çıksın demiş. İnşallah diyelim. Çünkü Barış'ın üzerinde bayağı baskı var demiş dinleyicimiz. Çünkü diyor ama öncesi de var belli ki. Yanlış yerden okumayayım. Peki. Lisbon maçından benim taraftar olarak çok beklentim yok. Barış'ı da korumak adına sonradan oyunu alır diye beklentim var. Çünkü Barış'ın üzerinde bir baskı oluşmaya başladı. Oyuncunun kendisini toparlaması adına sonradan oyunu alınmalı. Oyuncuyu Okan Hoca'nın korumaya alacağını düşünüyorum demiş. Böyle yaklaşmış. Bakalım öyle mi olacak? Bir şu abi eğer oynarsa içinden Cuesta çıkacak diye korkuyorum demiş. Oponk ve Bichuabu mesela merak ettiğimiz iki stoper değil mi? Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'da. Barış Alper'in son 5 maçtır istatistikleri çok kötü. Adeta takım 10 kişi oynatıyor artık. Çok top kaybediyor. İlk 11'de başlamalı mı, başlamamalı mı demiş. Barış Alper için yorumlar gelmeye devam etmiş bu şekilde. Yorumcular ne zaman rakiplerimizi övse, abartsa bizim Türk takımlarımız başarılı sonuçlar alıyor. Galatasaray ve Fenerbahçe şaşırtırsa şaşmayalım demiş. Ne güzel, o zaman oradan ilerleyelim hep. Övelim rakipleri. Bu eğer enerji ise Sertan Eroğlu yazmış. Biz milli takımın başına yanlış İtalyanı getirmişiz. Montella yerine İtalyano olmalıymış demiş. Vincenzo Montella değil, Vincenzo Italiano gelmeliydi diyor Sertan Bey yorumunda. Fenerbahçe Roma'dan 5'ten az yerse başarılıdır. Tarihi fark yerse alay konusu olur demiş. Tevhid Gök yazmış mesajını. Galatasaraylı bir dinleyicimiz yazmış. Peki ne diyelim Tevhid Bey? Geçen yıl Frankfurt'tan tecrübe mi bu diyelim? Öyle mi diyelim? Öyle demeyeyim. Öyle dersem ayıp olur. Demeyeyim öyle. Peki tamam. Selamlar takılalım bize Tevhid Bey'e. Madem o böyle sürekli bu tarz yorumlarıyla bizleri böyle takılarak ön plana çıkarıyor yorumlarını. Semedo yerinde kalması doğru tespit demiş. Onun yerine orta sahadan kim Greenwood'un arkasına koşu atabilir ki demiş Nevzat Bey. Esen Ali, ben Galatasaray taraftarıyım. Bir yıldır bağıran iki ana eksik Abdülkerim'in yerine sol stoper ve Torreira'nın yanına 11 seviyesinde 8 numara dururken fırsat transferi diyerek hücum hattına yüklenildi demiş. Temeli eksik bırakıp çatıya lüks avize takıldı demiş. Zaman yönetimsizliği 3 aylık dönemde ana omurga kampı yetiştirilemedi demiş. Planlı hareket etmek yerine süreç yine son gün paniğe ve taraftar çilesine dönüştü diyor. Dinleyicimiz böyle aktarıyor bu konuyu. Bursa Spor'da Rıdvan Bey'in mesajını okuyamadık Bursa Spor özelinde. Rıdvan Bey bir şeyler dedi programın başında ama kaçırdık orayı. Rıdvan Bey dinliyorsa teşekkürler. Berk selam, ben bu saatlerde dinlemeyi tercih ediyorum. Sabahları kan şekeri yükseldiğinden yeterince yazıyoruz demiş. Karşıyaka'dan Volkan Bey'in mesajı böyleydi. Bursa'dan belki yayınlar, Bursa'dan selamlar, sadece selam vereyim dedim, dinlemedeyiz demiş. Timsah emojisi atmış. Rıdvan Bey selamlar, Rıdvan Tok'u çok severim. Bursa Spor özelinde bizimle çok güzel. Orada tribünden detaylar paylaşır. Tribünü hatırlatır bize tekrar tekrar. Bizim unutmaya yüz tuttuğumuz, hiç unutmayız da, unutmaya yüz tuttuğumuz zamanlarda, böyle yavaş yavaş unutuyor gibi olduğumuz anlarda çıkar. Bursa Spor'da böyle bir şey oldu der. Birden gündemimizi değiştirir. Çok severim böyle dinleyicilerimizin katkılarını. Çok güzel konuşuyor. Her iki takıma, her takıma lazım böyle yorumcular. Bir Fenerbahçeli olarak söylüyorum. Serkan Bey'e selamlar demiş. Serkan Çetiner'e övgülerin geldiği anlar vardı.

Etmeyin, eylemeyin. Bir de ben bir şey de yapmadım yani. Dedim ki Frankfurt tecrübesi mi dedim. Neyse demeyeceğim bunu dedim. Vazgeçtim. Yani diyebilirim de dedim. Bak taraftarın biri çıkar bunu da der size dedim. Yapmayın Tevhid Bey dedim. Abi Şenol Güneş'imiz vardı. Milli takımım başına gelsin diye söylene söylene adamı son sezonda başarısız ettiler demiş. Selamun aleyküm Berk demiş. Aleyküm selam. Karagümrük'ten selamlar sevgiler demiş. Karagümrük'ten dinleyen bir dinleyicimiz Hüseyin Topçuoğlu. İyi de bir Karagümrük tribün emektarıdır öyle söyleyeyim. Tribünde yıllarını vermiş Karagümrük tribününü yıllardır bilen bir isimdir Hüseyin Topçuoğlu. Ona da selamlarımızı iletelim. Yanlış hatırlamıyorsam eğer. Greenwood defans yapmaz. Boş yapıyor o yorum yazan demiş. Peki. Aziz Bey böyle diyor. Peki Aziz Bey. Fenerbahçe'nin tepki vermesi için olumsuz bir sonuç oldu mu? Böyle bir sonuç mu gerekiyor? Gençler Birliği maçını kaybetti demiş. Bu mesajı tekrar göndermiş dinleyicimiz. Peki. Ya da ben tekrar okuyorum. Devamını niye okumadın abi demiş. Bazı mesajları böyle kesmek zorunda kaldık. Kesmek durumunda kaldık son bölümlerde. Osimhen'in yokluğu nasıl etkiler bu durumu demiş. Farklı bir dinleyicimiz. Peki ondan mesajları okuyup hızlı hızlı geçelim istedim. Doğrudur Karagümrük'ten tribünden ben demiş. Sevgiler hocam demiş. Saygı bizden, sevgi bizden. Sağ olun, var olun diyelim. Ve son bölümde hatırlatalım. Son bölümde sizlerle paylaşayım. Programın son bölümünde yaklaşık 2-3 saattir zaman zaman reklamlara gider ve dönerken, aynı zamanda reklamdan dönerken, yayına girerken böyle çok da sıkmadan küçük küçük tanıtımlarını yaptık. Kitabımı sizler için imzalıyorum ve bir çekiliş neticesinde yapıyorum. Bunu yaklaşık bir haftadır, iki haftadır ara ara zaman zaman yapar olduk. Yine yapacağız. Böyle uzun yayınlarda özellikle yapmak daha keyifli oluyor. Daha ulaşılabilir oluyor. Sayarberk Instagram hesabından takip etmeniz yeterli olacaktır efendim. Sayarberk Instagram hesabından eğer takip ederseniz bu çekilişe katılmaya hak kazanacaksınız. Oradan bugün özelinde bir çekiliş yapılacak ve bu çekiliş neticesinde kazananı da yine mesaj yoluyla size Instagram'dan ileteceğim. Aktarayım. Sayarberk Instagram'dan takip etmeniz üzerine orada hem çalışmalarımı da takip edebilirsiniz. Diğer tarafta kitap çekilişi için de bir kitap hakkına sahip olabilirsiniz çekiliş neticesinde diye aktarayım. Bu arada bir son dakika. Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz'ın sol uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi. Beşiktaş'ta Rıdvan'ın, derbide öne çıkan Rıdvan'ın sol uyluk iç adalesinde ödem tespit edildiği haberi var. Gerilme ve ödem özellikle. Sadece ödem de değil. Rıdvan'ın sol uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiği haberi var. Bunu aktaralım, sizlerle paylaşalım. Fenerbahçe'de neden Vedat forvet dışında oynuyor demiş. Vedat'ın tarzı biraz da öyle sanki. Bunu da hatırlatıyor Vedat bize. Yorumunuzla beraber bunu da aktarayım. Dedi

0: adresinde girilme ve ödem tespiti, onu aktaralım. Orada 7 ile 21 gün arası gibi bir sonuç çıkıyor. Tabii 3 hafta aşağı yukarı, bazen 4 haftayı da uzayabilen bir sakatlık olduğunu hatırlatayım. İyi olunca tabii derbide Rıdvan ön plana çıkınca, derbideki golüyle de Rıdvan Yılmaz performansıyla da aynı zamanda taraftarın gönlünü kazanınca burada konuşulur oldu diyelim. Ve teşekkür edelim katkılarınız için. An itibariyle Galatasaray tarafında Sporting Lisbon Teknik Rektörü Rui Borges'e dönüyoruz. Borges'in açıklamaları vardı yaklaşık bir saat önce. Onu sizler için hazırladık. Öyle bitiriyorum parantezi.
1: Kalitesi var, çok fazla oyuncuları var, kaliteli oyuncuları var. Çok rekabetçi bir takım, çok domine olmak isteyen bir takım, çok ofansif bir takım, çok fazla pres yapan bir takım, topa çok sahip olmaya çalışıp yakın bir takım. Dolayısıyla çok ofansif bir takım ve çok tecrübeli bir takım. Biz de kendimize odaklanmamız gerekiyor. Çok iyi şekilde başlamamız gerekiyor. Evimizde oynamamız çok iyi bir şey. Geçen seneki yaptıklarımızdan ziyade. Geçen sene çok iyi bir Şampiyonlar Ligi geçirmiştik Alvalade'de. Ama farklı seneler, farklı takımlar, farklı oyuncular. O yüzden farklı şeyler. Her şeyden öte takım çok motive bu sezona başlamak için. Çok genç oyuncu var. Çok yeni oyuncu var bu Şampiyonlar Ligi'nde. Çok fazla duyguları var. Hataları olacak ama duygu ve tutkudan dolayı sonuçta hepimiz için bir bu hayal burada olmak. Amaç bu olacak. Dolayısıyla bu da bizi başarıya götürmeye çalışacak. Ve maçlarda elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Her zaman daha da kendimizi geliştirmeye çalışacağız. Ve her şeyden öte kendimize çok güveneceğiz. Ve çok güzel bir Şampiyonlar Ligi sezonu geçirebileceğimizi düşünüyorum. Luis Suarez'den tekrar bahsetmeyeceğim. Geçen sene Sporting çok ileriye gitti Şampiyonlar Ligi'nde. Bu sene daha da ileriye gidebilir mi geçen sene ulaştığı yerden? Ve Monzef Zekri ile alakalı idmana çıkmadı. Sakat mı? Ne oldu? Monzef konusunda bireysel çalışıyoruz onunla birlikte. Çünkü bugün 4. veya 5. seçenek olabilirdi diye yazılmış ama bizim her zaman ilk seçeneklerimizden biriydi. Ama o bizim kararımız. Biraz zamana ihtiyacı var çünkü küçük bir sakatlıktan geldi. Ve bunun da içinde bu geldiğinden beri şu an iyi, şu an sakatlığı yok. Ama bireysel çalışıyoruz onu geliştirmek için ve onun sakatlığını atlattırmak için. Birlikte çalışıyoruz ve onun da sabırlı olması lazım ki tekrar takıma girebilsin. Her şeyden öte %100'ünde değil. Şampiyonlar Ligi konusuna gelecek olursak, eğer bu ekip, ben veya herhangi bir koç, herhangi bir takım bu soruya bu şekilde cevap veremez. Çünkü çok subjektif bir soru. Bence Şampiyonlar Ligi belki de biz iyi bir şekilde geçen sene çok maç kaybetmedik Şampiyonlar Ligi'nde ama teorik olarak daha zayıf olan bir takıma da kaybedebiliriz ya da sonra Şampiyonlar Ligi'nde maçları da kazanabiliriz. O yüzden Şampiyonlar Ligi her takımın çok fazla kaliteli olduğu bir turnuva ve biz de geçen sene İlk maçlarda gösterdik ki çok iyi maçlar yaptık ama sonra küçük hatalarla daima gol yiyorduk. O yüzden çok zor bir turnuva, farklı bir turnuva. Herkes bu turnuvada oynamak istiyor. Çok fazla değişik olmasına rağmen bence çok motive bir takımız şu an. Bu benim şu anki hedefim Galatasaray'a karşı kazanmak. Her zaman böyleydi. Her zaman geçen sene de öyleydi. Geçen bu sene de aynı şekilde olacak. Maç, ilk maç, evimizdeki maç. Bu demek değil ki daha kolay olacak ama genç bir takım için çok fazla yeni oyuncumuz Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez oynayacak. Dolayısıyla bu taraftarların ve bizim bu enerjiyi hissetmemiz lazım.

motive olmamız lazım. Çok fazla. Size şunu sormak istiyordum. Salazar bir asist ve bir gol yaptı Estrella Damedora'ya karşı, ama son maçlarda belki de bilmiyorum biraz da beklenenin altında kaldı. Geçen sene 16 gol attı ve 40 milyon euroya mal oldu Sporting'e. Burada çok fazla beklenti vardı Salazar'a karşı. Ne düşünüyorsunuz ve daha fazla bir beklentiniz var mı ondan? Evet, ondan daha fazla bekliyoruz. Sadece ondan değil, herkesten, tüm oyunculardan daha fazla bekliyoruz. Her zaman yüksek kontratlı oyuncularımızdan birisi oldu, ama bu şekilde bakmıyorum ona, oyuncuya. Kendi gelişimini sağlıyor. Farklı bir dinamikten geldi. Farklı bir takımdan geldi. Braga'dan geldi. Şu an mutluyum. Çalışmasından mutluyum. Daha iyi. Her zaman daha iyiye gidiyor. Her zaman daha iyi anlıyor. Topla nasıl davranması gerektiğini, takımda ne görevini daha iyi anlıyor. Dolayısıyla oldukça mutluyum. Her şeyden öte yaptıklarından ötürü çok mutluyum futbolcu olarak. Tabii ki her zaman daha fazlasını istiyoruz ve o daha fazlasını verecek ve bence 16 golü yine atacak. O yüzden baskı koymayacağım onun üstüne, ama her zaman bir objektif vardır. Ama orta saha için 16 gol çok iyi bir şey. Hiçbir kuşkum yok ki bu sene de böyle bir performans veremesin. Ama çok iyi bir sezon geçireceğine eminim bu sene. Geçen sene bizim Şampiyonlar Ligimiz bizim ligimiz demiştiniz. Çok direkt sormak istiyorum. Bu sene objektifiniz Şampiyonlar Ligi ana liginiz mi olacak? Ve tabii ki her zaman minimum objektifler, hedefler tanımamak gerek. Bizim için gruptan çıkmak hedef mi Şampiyonlar Ligi'nde? Hedef sürekli istikrarlı olmak ve Sporting'i Avrupa'da iyi bir seviyeye getirmek, sürekli başarılı olmak. Rui'ye de söyledim. Bu şekilde mutluyuz ve biz buna bu tutkuyla, bu adanmışlıkla bakıyoruz. Sporting ve takım olarak ülkemizi temsil ediyoruz ve Galatasaray maçında en iyisini yapıp her şeyi göstermemiz gerekiyor. O yüzden bizim Şampiyonlar Ligimiz, ligimiz her zaman bizim ana liglerimiz olacak. Luis Suarez nasıl bir durumda? Herhangi bir Uruguaylı forvetin herhangi bir sonuca bağlandı mı? Aynı şekilde Rui Silva'ya da şunu sormak istiyorum. Sporting'in kalecisi Rafael'le karşılaşacak. Hiç onunla konuştun mu, forvetle? Rafael'le konuştun mu? Palinha konusunda da Roberto Martinez'le ve orta saha Portekiz arasında ne geçti? Çünkü burada çok fazla söylenti var. Bir karışıklık var. Şöyle söyleyebilirim. Rusiva bize anlatabilir mi? Palinha konusunda en iyi anlatabilecek kişi ben değilim bence. Rafael Leao konusunda evet konuşabilirim. Çok iyi bir oyuncu. Çok seviyorum onu kişisel olarak da. Birlikte milli takımdaydık. Ve kesinlikle çok iyi bir oyuncu. Çok son senelerde bunu gösterdi. Henüz onunla konuşamadım. Yarın göreceğim onu. Ama hazırız. Onun kalitesine ve kolektifine hazırız. Palinha ile de konuştun mu peki? Hiç. Kısa

0: suonarti.
1: Serkan!
2: Efendim abi?
1: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara. Empara, bankanın güzeli.
5: Reklam bitti.
6: Bir gol de siz atın. Radyo Gol'de kalın.
5: Reklam.
7: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master Minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master Minibüs üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
8: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
9: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
8: Akakçe.
10: Hemen bakıyorum hayatım.
8: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
12: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
13: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
14: Bankkart, seni düşünür o.
5: Reklam bitti.
15: Kim ne dedi?
16: Dici Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir, İrfan 25 ile beraberiz. İrfan abi hoş geldin.
17: Hoş bulduk, iyi nasıl yayınlar.
16: İyi yayınlar abi, nasılsın?
17: Yani Fenerbahçe'yi takip ediyoruz, çok da iyi değiliz, o da
16: evet,
17: söyleyeyim.
16: Hepimiz.
17: Yani Beşiktaş derbisi biraz bizi üzdü.
16: Yani bütün taraftarları beklenmedik
17: bir. Beklentiden çok ama çok altında bir performans sergiledi Fenerbahçe.
16: Evet.
17: Ve kötü bir futbol ortaya koydu, bunu söyleyelim. Beşiktaş galibiyeti hak eden bir futbol ortaya koydu. Ama şunu da belirtmekte fayda var. Halil Umut Meler de inanılmaz ama skandal bir maç yönetti. Onu ifade edebilirim. Çünkü maçı derbi yani izlerken çok fazla böyle dikkat edemiyorsun ama maçı işte tekrarını izlediğinde yani öyle kritik pozisyonlarda öyle kararlar vermiş ki Halil Umut Meler. Sonra anlıyorsun ki Sayın Aziz Yıldırım maçtan sonra ifade etmişti, ince ince doğradı diye hakem, ama ince ince değil, bayağı bildiğin doğradı yani, onu ifade edeyim. Özellikle benim takıldığım iki tane pozisyon var. Bir tanesi pozisyonun Vedat Muriç'in hemen Emirhan'la girdiği ikili mücadelede topu alıyor kenarda, kanatta, hemen sağ kanatta içeri doğru hareket edecek. Orada belki Fenerbahçe'nin net bir gol pozisyonu olacak. Evet. Ama hakem faul nedeniyle durduruyor. Pozisyonun tekrarına bakıyorsun yani görüntüye. Orada net bir şekilde Emirhan oyuncuyu direkt çekiyor ve yani Vedat'ın forması neredeyse yırtılacak ama hakem Fenerbahçe aleyhine foul veriyor. Bir de Halil Umut Meral mesela Ake ile kaleci Ederson'un çarpıştığı bir pozisyon var. Ake'nin dizi Ederson'un kafasına geliyor. Yani bu pozisyonu görmesine rağmen pozisyonu devam ettiriyor. Orada mesela Aşi Buran pozisyonunda eğer yani foul nedeniyle durduruyor. Aşi Buran foul olmasa pozisyon devam edecek, Beşiktaş gol atacak. Yani gerçekten zaten aslında Halil Umut Meren'in ben hani çok iyi niyetli bir maç yönettiğini düşünmüyorum. Hatta Fenerbahçe'ye karşı art niyetli bir yönetim sergilediğini düşünüyorum. Ben art niyetli yönetim sergilediğinde o pozisyon için ben onu söyleyebilirim. Çünkü kafasına darbe alan biri burada pozisyonu durdurması lazım. Pozisyonu durdurmuyor, devam ettiriyor. Ama Halil Umut Meren, aynı Halil Umut Meren Trabzonspor karşısında deplasmanda Livakovic'in sahada meşale vardı. Meşale varken oyunu devam ettirmişti. Yine Adana Demirspor maçıydı yanılmıyorsam, Fenerbahçe'den. İki tane Adana Demirsporlu futbolcu Osterwolde'nin boğazına sarılmıştı. Kırmızı kart göstermemişti bu pozisyonda mesela. Devam ettirmişti. Yani baktığında Ali Mehmet'in de kötü yönetimini de bir tarafa koymak lazım. Ama sadece hakemin kötü yönetimine de galibiyeti Beşiktaş'ın galibiyetini gölgelemek istemiyorum. Ama diğer taraftan hakem de inanılmaz kararlar verdi. Fenerbahçe'yi gerçekten iki tane penaltı var Fenerbahçe'nin yine verilmeyen. Beşinci dakikada Akpadu'nun eline çarpan top ki penaltı bence. Diğer taraftan Kerem'in pozisyonu işte ceza sahası dışında demiş var. Pozisyonun faul olduğunu var da kabul ediyor ama ceza sahasının dışında. Ama görmesi gereken Halil Umut'a o pozisyonu da göremiyor. Ve pozisyonu devam ettiriyor. Yine çok fazla ikili mücadele esnasında forma çekmeler işte orada serbestti zaten. Her onlara hiçbir şekilde foul çalmadı. Şimdi bu açıdan baktığımızda Fenerbahçe adına kötü bir sonuç oldu. Ve camiada yeniden sıkıntılı veya tartışmaların yoğun olduğu bir sürece girmiş oldu.
16: Tabii yani hakem kararları meselesi konuşacağımız konulardan birisi ama doğal olarak Fenerbahçe öyle bir oyun sergiledi ki hatta sergileyemedi Beşiktaş'a karşı. Doğal olarak taraftarlar da hem yönetime hem İsmail Kartal'a yüklenir bir duruma geldi. Yani hem kadro planlaması eleştirildi hem İsmail Hoca'nın yani oynattığı oyun eleştirildi.
17: Şöyle söyleyeyim, bir de bir hakem kararında bir pozisyon daha söyleyeyim. Mesela bir pozisyon var. Pozisyonda Trossard eliyle kesiyor. Fenerbahçe kontra atağa çıkacak. Ve hızlı bir atak başlangıcı var. Halil Umutlar oyunu devam ettiriyor ve Beşiktaş atağına dönüşüyor olay. Ve Halil Umutlar pozisyonu görmesine rağmen şey diyor, eli kapalı diye işaret yapıyor. Aslında bu kadar, bu da aslında net bir şekilde tamamen oyundan kopuk olduğunu göstergesi Halil Umutlar'ın. Diğer taraftan yani ilk yarıda Fenerbahçe kafa kafaya da öyle çok şey değildi. Yani gerçekten ilk yarıda böyle iki tarafa da gelen bir şey vardı, futbol vardı. Ama özellikle ikinci yarıdaki oyuncu değişikliğiyle tamamen oyun üstünlüğü Beşiktaş'a geçti. Özellikle orta sahadaki üstünlük geçti. Çünkü oradaki değişiklikte İrfan Can Kahveci oyundan çıkartıp Kerem'i orta sahada değerlendirmesi bence çok büyük bir hataydı. O değişikliğin ardından Olaytan, Salih, Orkun üçlüsü oraya zaman zaman Trossard'a geliyordu ve burada oyun orta saha üstünlüğü tamamen ele geçirdi Beşiktaş ve istediği şekilde oynadı. Aslında gol geliyorum dedi ama burada teknik heyet oyuna müdahale etmedi ve müdahaleleri de bence yanlıştı. Özellikle Kerem'in orta sahada oynatılması. Ya yani illa ki öyle bir durum olacaksa Greenwood orta sahaya çekip Oğuz'u sağ kanat, Kerem'i sol kanat, Vedat'la devam edebilirdi. Yani Vedat Muriç'le de devam ederek bu şekilde bir değişiklikle bence oyunda dengeyi sağlayabilirdi Fenerbahçe. Ya da İsmail Yüksek orta sahaya alabilir. Orta sahadaki üstünlüğü yani rakibin üstünlüğü ortadaydı. Orada bir dengeyi sağlayabilirdi ama bence yaptığı değişikliklerle İsmail Kartal oyunu tamamen Beşiktaş'a teslim etti ve Beşiktaş'ın üstünlüğüyle geçti özellikle ikinci yarı. Yani burada kaleci Ederson'un performansı olmasa daha farklı tabii bir skorla Fenerbahçe sahadan mağlubiyetle ayrılabilirdi. Yani onu da göz ardı etmemek gerekiyor.
16: 4 maç 6 puan kaybı ligde, yani kendi ligimizde Türkiye ligindeki puan kayıplarının telafisinin ne kadar zor olduğunu biliyoruz ve görüyoruz. O yüzden Fenerbahçe gerçekten bu sezona beklenenin çok altında bir başlangıç yaptı yani. Çok problemli bir başlangıç bu.
17: Şöyle söyleyeyim. Ligin
16: çok ararsın bu puanları. Yani.
17: Arayacak tabii, arayabilirsin ama ligin daha başlıyor. Henüz kaybedilmiş hiçbir şey yok.
16: Tabii ki.
17: Ve bu puan farklarını da kapatabilir ama tabii bundan sonraki süreçteki performansına bağlı bu. Yani çok iyi bir performans ortaya koyman gerekiyor Fenerbahçe adına. Şimdi Gençler Birliği mağlubiyetinden sonra beklenmedik puan kaybı yaşadın Gençler Birliği karşısında. Ya orada iki tane penaltın verilmedi. Samsun Spor maçını kazandın, yine penaltın verilmedi. Şimdi buraya geliyorsun, yine penaltın verilmiyor. Yani ligde 4 hafta içerisinde 4 maçta 4 tane penaltın verilmiyor. Yani bunu da ayrı bir parantez olarak açmak lazım. Diğer taraftan tabii teknik direktör İsmail Kartal'ın oyuncu tercihleri, ilk 11 tercihi ve buradaki değişiklikleri de artık tartışılıyor. Onu söyleyeyim ben. Yani camiada sezon göreve başladığındaki İsmail Kartal göreve geldiğindeki kendisine duyulan inanç ve güven artık yavaş yavaş azalmaya da başladı ve İsmail Kartal ismi de tartışılır hale geldi. Şimdi bakıyorsun yerli futbolcular anlamında Yani bazı yerli futbolculara hiç şans tanımadı. Özellikle mesela Mert Müldür, Sayın Aziz Yıldırım'da Mixon'dan
16: sonra verdi direkt.
17: Mert Müldür'ü niye oynatmıyorsun dedi. Yani niye değerlendirmiyorlar dedi. Şimdi bakıyorsun Mert Müldür'e, Gençler Birliği mağlubiyetinin ardından Mert Müldür ondan sonraki hiçbir maçta forma, hiçbir maçta süre dahi almamış. Kadroda var ama süre almamış. Yani herhalde İsmail Kartal Gençler Birliği mağlubiyetinin faturasını tamamen Mert Müldür'e kesmiş.
16: Öyle gözüküyor.
17: Öyle gözüküyor. Şu an çünkü ondan sonraki maçlarda Mert Müldür'ün kadroda olmasına rağmen süre almadığını görüyoruz. Şimdi Levent Mercan iyi de başladı. Gençler Birliği maçında o da iyi performans ortaya koydu. Ama ondan sonra ilk hatta sahanın en iyisiydi. Ondan sonra ona da çok fazla şans verdi. O da birkaç maç sonradan oyuna dahil olduğunu görüyoruz. Diğer taraftan Levent Mercan'ı söyledik. Mert Müldürsek, İsmail Yüksek. Yani İsmail Yüksek'i de çok fazla
16: bence de hiç göremedik.
17: Hoca yani değerlendirmiyor. Ona da çok fazla şans vermiyor. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda yerli futbolculara özellikle rotasyonda yani yerli futbolcular çok fazla değerlendirmediğini görüyoruz hocanın. Burada bir sıkıntı var yani onu ifade edebilirim. Çünkü Bartu Elmaz mesela. Bartu Elmaz da sezon başı kampını iyi geçirdi. Hazırlık maçtan da forma giydi. Gornik Sabzel oynanan ilk maçta oynadı. Orada iyi performans ortaya koydu. Ama sonra yani Bartu Elmaz da unutuldu. Bartu Elmaz'a da hoca hiç şans tanımadı. Yani burada mesela İsmail Yüksek bu sezon 7 maçta forma giymiş. Ligin açılış haftasının gençler mücadelesine ilk 11'de başlamıştı. Ve kalan haftalarda hem lig hem de Avrupa mücadelesinde ise kulübede oturdu. Mert Müldür yine aynı şekilde. Aslında baktığımızda biliyorsun o Gençler Birliği mücadelesinin ardından İsmail Kartal'ın tabii buradaki yeniliginin ardından teknik yönetim İsmail Kartal'la bir görüşme gerçekleştirmiş. Ve bu görüşmede evet, İsmail Kartal şu ifadeyi kullanmıştı. Bazı oyuncular rotasyon, geniş rotasyon yaptığı için eleştirilmişti. İsmail Kartal şu ifadeyi kullanmıştı. Bazı oyunculara işte şans verdim, bu şansları iyi değerlendiremediler diye. Aslında baktığımız zaman şans verdi. Gençler Birliği mücadelesine şans verdi. O ilk 11 oynadığı oyuncular daha sonra çok fazla değerlendirmediğini görüyoruz hocanın. Tabii orada Oğuz Aydın biraz ayrı parantez açmak lazım. Oğuz Aydın da Kerem'in sakatlanmasının ardından süreçte dahil oldu. Yani beyin sarsını geçirmesine. Orada iki maçta performans gelirse Oğuz Aydın'ı daha fazla değerlendirdi. Şimdi hocanın yerli oyuncular arasında da aslında biraz forma giyemeyen yerli oyuncular arasında da biraz daha rahatsızlık olduğunu dile getirebilirim. Yani bunu söyleyebilirim.
16: Yani yerli oyuncular yani atıyorum bu saydığın isimlerde forma şansı bulamadıkları için bir rahatsızlık var. Doğru
17: yani çünkü şöyle söyleyeyim yani şimdi bazı maçlarda değerlendirebilirsin oyuncuları, sonradan oyuna dahil edebilirsin. Ama dediğim gibi hiç çok fazla şans vermediğini görüyoruz hocanın.
16: Şimdi o konunun üstüne hatta birazcık şöyle kalalım istiyorum. Söyle abi.
17: Şunu da söyleyelim. Yani bunu şimdi böyle çok önemli bir maç var ama bazı maç şeylerde yani söylemek zorunda kalıyoruz. Aslında tamamen Fenerbahçe'nin Roma maçına odaklanması lazım ama Samandıra'da da çok iyi bir ortamın olmadığını belirtebilirim.
16: Yani ne açıdan söyleyeyim söylüyorsun bunu? Yani oyuncuların
17: bazı
16: moral ve
17: oyuncular moral motivasyon anlamında oyuncularla
16: hoca
17: teknik heyet arasında çok iyi bir iletişim şu aşamada yok. Onu ifade edebilirim.
16: Peki.
17: Yani diğer taraftan şimdi yabancı futbolcu. Şimdi bakıyorsun Beşiktaş derbisi sonrası Şirkin Yer bir açıklama yapıyor. Şimdi bu açıklamada aslında açıklamayı okuduğunuzda burada net bir şekilde teknik heyete yönelik aslında sıkıntıları dile getiren bir açıklama olarak bunu değerlendirebiliriz. Dolayısıyla burada bir Samandıra'daki süreci ilerleyen dönemde bilmiyorum nasıl düzelecek ama Samandıra'da biraz sıkıntı var. Yani oyuncularla teknik heyet arasında bu sıkıntının olduğunu söyleyebilirim.
16: Peki o zaman buradan Roma maçına şöyle geçelim. Roma maçı İsmail Hoca için bir son şans. Öyle mi görüyorsun sen?
17: Yani bence İsmail, yani şunu söyleyeyim. İsmail Kartal'la sezon başındaki o duyulan güvenin artık giderek azaldığını görüyoruz. Yani belki Roma maçında bir kader maç olarak değerlendirebiliriz ama bunu sadece bir final maç olarak da değerlendirme, yani sadece bu maça bağlı olarak düşünmek, İsmail Kartal'ın geleceğiyle ilgili bu maça bağlı olduğunu söylemek yani haksızlık olur. Çünkü Roma gerçekten şu anda Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi lig aşamasında karşılaşacağı
16: favori
17: takımlar
16: Roma
17: arasındaki
16: yani
17: en formda ekip. Yani öyle söyleyeyim, en formda ekip. İtalya'da arada 3-3 yaptı. Son maçında inanılmaz bir performansa gidiyor Atalanta karşısında.
16: 3.74'e yakın bir gol beklentisi var.
17: 35-30 tane şut kaleye çekme, 30'un üzerinde. %71 gibi topla oynama istatistiği. Yani Fenerbahçe adına gerçekten çok zor bir maç olacak. Yani burada nasıl bir skor bekliyorsun desen, yani benim için hani bir beraberlik çok iyi. Çok ama çok çok iyi bir skor olur Fenerbahçe adına. Orada Fenerbahçe'nin Roma karşısındaki sergileyeceği futbol, yani İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'deki geleceğini de bence belirleyecektir diye düşünüyorum. Fenerbahçe'de her şeyde bir teknik heyetle ilgili bir değişiklik önümüzdeki günlerde yaşanırsa çok bizim, benim adıma çok büyük bir sürpriz olmaz.
16: Abi vallahi
17: ama bu Roma maçındaki skordan bağımsız olarak
16: söylüyorsun. Ben de bağımsız olması konusunda aynı fikirdeyim sende. Şimdi şöyle bir durum var, kabul etmek lazım. Bunu da konuşalım istiyorum. Şimdi İsmail Kartal'ın gelişi bir kesim tarafından coşkuyla karşılandı, bir kesim tarafından da eleştirildi. Allah yukarıda, ben de İsmail Kartal tercihinin doğru bir tercih olduğunu düşünenlerden değildim. Hatta Aykut Kocaman tercihinin de ben doğru isim olduğunu düşünmüyordum. Yani İsmail Kartal yerine keşke Aykut Kocaman gelseydi diyenlerden değilim. Ama şimdi İsmail Hoca gelişiyle birlikte aslında kendi kendine öyle bir iklim yarattık. İlk önce Asensio'yla, daha ortada hiçbir şey yokken Fenerbahçe sezona bir krizle başladı. Asensio kriziyle. O hazır değil, ona inanmadı. Semedo hazırım dedi, ona inandı gibi. Zaten hoca bir krizle bu noktaya geldi. Doğal olarak da çok fazla eleştiri aldı ve bu baskıların altından da çok kalkabildiğini düşünmüyorum açıkçası ben İsmail Hoca'nın. Bu baskılarda bence hocayı bu noktaya getirdi daha sezonun başında. Katılır mısın?
17: O süreci iyi yönetemediler, doğru. Mesela Asensio sürecini çok iyi yönetemediler. Orada detaylı bir açıklama yapılsaydı belki, yani hocanın daha, yani Asensio şu anda hazır, %70 hazır işte demesi bence biraz orada yüzdelik dilimlerle konuşması, tüm oyun hazır olmayan oyuncularla biraz hataydı, onu vurgulayabilirim. Ama diğer taraftan tabii Asensio'nun da bir o süreç içerisinde oyuncu hazır olduğunu dile getiriyor. Hafif bir, şimdi Asensio ile ilgili de çok fazla
16: konuşuruz onda biraz.
17: Konuşuldu. Ama dediğin doğru, İsmail Hoca'nın bu süreç üzerinde bir baskı var ve bu baskıyı da çok kaldıramadığını görüyoruz. Yani bunu teknik heyetin kenardaki vücut dilinden de anlaşılıyor. Onu söyleyeyim. Oyuncu değişikliklerinde veya Fenerbahçe geriye düştüğündeki İsmail Hoca'nın o yüz ifadesinde üzerindeki baskının ne kadar fazla olduğunu göstergesi aslında.
16: Yani şimdi
17: ben şunu da söyleyeyim. Yani hep söylüyoruz, yaşananları dile getiriyoruz. Mesela Asensio konusunda ilk söyleyenlerden bir tanesiydim, yani onu söyleyeyim.
16: Evet.
17: Asensio konusunu üstü kapalı olarak dile getirmiştik. Şimdi ben mesela şeye bakarım kenarda. Şimdi bakıyorsun teknik heyetim. Ben Fenerbahçe'nin birinci yardımcısı kim?
16: Dirk Kuyt
17: değil mi? Sen mesela hocanın Dirkayt'la maçlar içerisinde hiçbir yan yana gelip yedek kulübesinde sürekli böyle bir maç
16: vallahi
17: içerisinde görüş alışveriş yaptığını gördün mü?
16: Görmedim.
17: Şimdi Okan Buruk'a bakıyorsun.
16: Sürekli İrfan
17: Hoca'yla sürekli gidiyor, konuşuyor. İrfan Hoca onun yanına geliyor, tartışıyorlar. Bazen gidiyor pozisyonları izliyorlar. Hani tablet önünde pozisyonları izliyorlar, tartışıyorlar, yani bir şey yapıyorlar. Şimdi İtalyano'ya bakıyorsun, adam kenarda çok hareketli, yani orada yardımcısı geliyor, yardımcısıyla pozisyonları tekrar tartışıyorlar. Ama Fenerbahçe'ye bakıyorsun, yani senin birinci yardımcı antrenörün kim? Yani burada Dirkayt, yani hocayla Dirkayt'ın arasında bir iletişim yok. Yani birinci yardımcı antrenörle teknik direktör arasında bir iletişim yok. Yani hoca gidip orada bir pozisyonu tartışıp, yani Dirkayt'ın mesela görüşünü alıp veya kendi ekibinden mesela Zeki Murat Gölen'in biriyle konuşup ondan sonra oyuna müdahale etme gibi bir durumu. Ben çok fazla tartışını görmedim İsmail Hoca'nın. Yani bu konularda hani görüş alışverişinde veya sürekli yardımcıyla bir iletişim kurduğunu görmüyorum. Yani burada aslında biraz sıkıntının burada da yani teknik heyetle, özellikle Dirkayt'la teknik heyeti arasında da bir iletişim sıkıntısı olduğu ortaya çıkıyor aslında bu görüş. Yani bu fotoğraftan bu ortaya çıkıyor. Yani bunları söylediğimiz için Fenerbahçe'de kaos çıkarıyor değil. Yani bu görünen tabloyu söylüyoruz. Ben görmedim mesela.
16: Hiç çıkacak sen, kaos da çıkmış
17: sen,
16: zaten.
17: Sen gördün mü mesela hiç hocayla Dirkayt'ın, yani bir Okan Buruk'la bir İrfan Hoca gibi bir araya gelip böyle konuştuğunu şey yaptığını görmüyorsun yani. Yani Bu biraz
16: ama bence sıkıntı. Bu beklenen sonuçtu. Niye diyeceksin? Şimdi eğer oturup doğru konuşalım. Dirkayt'ı Aziz Başkan getirdi. Yani tamam. İsmail Kartal'ın geldiğinde istediği özellikle yardımcı antrenör Dirkayt değildi. Bunu biliyoruz. Hoca da bunu bilerek geldi.
17: İsmail
16: Hoca'nın anlaşamamaları normal yani.
17: İsmail Hoca'nın ısrarlı istediği bir isim yani böyle teknik heyetinde ben bunu istedim deseydi Sayın Aziz Yıldırım kabul etmeyecek bir süreç değildi ki. Yani o istediği teknik heyetle zaten geldi. Öyle
16: ekleyecekmiş gibiydi.
17: Abi ya. Söyleyeyim teknik heyeti hangi teknik İsmail? İsmail Hoca'nın teknik heyetine karışmadı ki Aziz Yıldırım. Ya şimdi İsmail Hoca'nın teknik heyetine baktığınız zaman şu olmayacak bu olmayacak da diyebilirdi Sayın Aziz Yıldırım abi demedi. Yani istediği teknik heyetle gelişti. Mesela orada belki en büyük hatalarından bir tanesi 99 puanlık sezonda İsmail Hoca'nın birinci yardımcısı kimdi? Recep Hoca'ydı.
16: Evet.
17: Recep Karatepe. Şu anda mesela Recep Karatepe'yi mesela İsmail Hoca Fenerbahçe'nin başına geldi ama Recep Karatepe hiç bir kez bile aramamış ki konuşmamış yani teklif bile etmemiş yani gelir misin görevde çalışır mısın diye. Yani mesela onu mesela al güçlendirmesi lazım hani teknik yetin güçlendirmesi anlamında. Şimdi bakıyorsun dikkati çıkardığın zaman hocanın birinci yardımcısı kim olur yani? Bir Zeki Murat Göl yani.
16: Evet.
17: Bakarsın. Onun haricinde kim var? Sayabilir misin yani burada çok fazla bir şey yapabileceğin? Yani bu anlamda ciddi anlamda sıkıntı olduğunu söyleyebilirim. Yani teknik heyetin kendi arasında da iletişim anlamında sıkıntı var. Yani Dirkayt ve hocanın teknik heyeti ve hocayla arasındaki. Bence orada bir iletişim kopukluğu da var. Orada bir iletişim kopukluğu da var. Yani bu kadar söyleyeyim en azından. Yani daha fazla açmaya da gerek yok.
16: Olur. Abi yani konuşuyoruz doğal olarak konuşuyoruz. Çünkü söylediklerini sen aslında seslendiriyorsun. Ekranda görünüyor bu zaten. Yani güzel örnek verdin bence Okan Buruk ve İrfan Hoca'dan. Dediğin gibi yani ben lig maçını izledim.
17: Ben kaçırdım yani bir şey söyleyeyim. Ben,
16: hep Okan Hoca ile İrfan Hoca hararetli bir şekilde bir şey konuşuyorlar.
17: Çok yani. Fazla görmedim. Yani ne kadar yani maç esasında görmedim yani onu söyleyeyim. Ya sen de görmemişsin. Yani televizyona da yansımadı mı? Yani bilmiyorum biz bunu konuştuktan sonra belki bir dahaki maçta görebiliriz yani.
16: Dirkayt ve İsmail Kartal fotoğrafları yayınlanabilir belki. Genelde öyle oluyor ya.
17: Yani şöyle söyleyeyim. Yani burada Roma maçı var tabii daha çok onu konuşmamız lazım. Ama
16: konuşacağız
17: yani,
16: abi vaktimiz var.
17: Ama bu da yaşanan bir de Fenerbahçe arasında yaşanan da bir sıkıntı var. Bunu göz ardı etmemek gerekiyor. Yani hep söylüyorum bak Beşiktaş derbi sonrası Şiklinyar'ın açıklamasını alıp okuduğunuz zaman yani o açıklamaya baktığın zaman yani orada teknik heyetle futbolcular arasında da bazı sıkıntıların olduğunu gösteriyor. Şimdi yani ne diyor? Hem agresif hem diyor savunma anlamında hem hücum anlamında daha iyi olmalıyız. Burada çok daha iyi çalışmalıyız. Belli eksikleri söylüyor. Bu eksikleri gidermek için daha fazla çalışıyor. Yani burada aslında tamamen bir antrenman programı mı dersin artık buna başka bir şey mi dersin? Burada takımın çok iyi çalışmadığını ifade eden açıklamalar bu Şiklin yarın açıklamaları.
16: Peki.
17: Çünkü bir yandan bakıyorsun fiziksel anlamda da izledin Beşiktaş karşısında.
16: Hem de öyle böyle değil.
17: Yani Fenerbahçeli
16: 60'tan sonra ya zaten ikinci yarı yoktun da 60'tan sonra iyice
17: ya
16: yok oldu.
17: Bir istatistik daha söyleyeyim işte. Fenerbahçe'nin kaçıncı resmi maçı?
16: 8
17: ya da 9'luk 8'di.
16: 8-9 civarında.
17: Şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe'nin bugüne kadar oynadığı maçlarda Fenerbahçe'nin bir tane golü var 66. dakikada.
16: Ondan sonra hiç yok.
17: Ondan sonra hiç golü yok Fenerbahçe'nin. Yani ondan sonra 66'dan sonra Fenerbahçe'nin golü yok. Yani 24 dakika boyunca yani kaynağı resmi maçta.
16: Hoca buna bir cevap verdi ama biliyorsun.
17: Ya o evet verdi. Onu soruyu da soran da bendim ama normalde yani o şöyle söyleyeyim 66'dan sonra bir şey yok. Ya Fenerbahçe yani bu konuda Beşiktaş karşısında bir organize ataktan gerçekleştirdiğin hücum şeyin de yok hani pozisyonun da yok çok fazla.
16: Evet.
17: Ha buna hakem de çok fazla izin vermedi böyle ikili forma çekmelerin hepsine Fenerbahçe aleyhine fauller verdi veya vermedi. Orada devam ettirdi. Ya bunu sadece transfere bağlayamazsın mesela. Yani buradaki futbolu Beşiktaş karşısında ortaya konan futbolu orta sahaya transfer yapılmadı. Fenerbahçe bu yüzden işte yenildi veya Talişka gitti. Talişka yüzünden işte olsaydı daha farklı olurdu. Talişka olsaydı hangi mevkide oynayacaktı?
16: On numarada
17: oynayacaktı ya forvet oynayacaktı. Ya zaten Fenerbahçe orada daha fazla koşan, mücadele eden bir isim lazım ki orada İsmail Yüksel'i değerlendirebilirdi veya Greenwood'u çekebilirdi oraya. Ama bunu sadece Talişka'ya bağlamak, Talişka gittiği için bu oldu demek çok doğru değil. Talişka zaten oynadığı maçlarda özellikle tam Talişka birçok maçta sorunu çözen bir isim oluyor ama büyük maçlarda çok fazla varlık gösteremedi. Lyon'un iki Lyon maçında da Talişka oynadı. Evet. İki Lyon maçında da oynadı. Yani Lyon'un hatta ikinci yarıda oyundan daha iyi rövanş mücadelesi oyundan aldı hoca onu mesela.
16: Ama tabii şöyle de bakmak lazım abi. Söylediklerine katılmakla beraber bütün suçu İsmail Kartal'ı da yüklememek lazım. Yani İsmail Hoca'nın tercihleri, kararları tartışılacaktır muhakkak ama Fenerbahçe'de yönetimi de İsmail Kartal'a kusursuz derinlikli bir kadro verdi. İsmail Kartal burayı yönetemiyor dersek de birazcık haksızlık etmiş olabiliriz.
0: Abi derinlikli kadro var zaten dedi. Niye kusursuz?
16: Yok abi. Yani sen hani... İrfan Can Kahveci ile Bartu Elmaz'la bütün sezonu götüremezsin. Bu bir gerçek İrfan abi. Bak bunu
0: tamam,
16: kabul edelim istiyorum
0: ben.
16: Tamam
0: ama şunu söyleyeyim. Bartu Elmaz'la da bak şimdi götüremezsin dedin. Yani
16: götüremezsin
0: şöyle.
16: Götüremezsin abi.
0: Ya şimdi şöyle düşünüyorlar. Diyorlar ki şu sakatlandı, bu sakatlandı, bu olursa bu olur. Ya yani hiçbir takımda kusursuz bir kadro kuramazsın ki. Yani şimdi hep ne diyorduk? Şimdi Galatasaray'da Osimhen mesela. Osimhen sakatlanırsa yedeğe var. Al işte Osimhen sakatlandı mesela şimdi. Veya Mertens'in alternatifi var mı? Mertens gittiğinden beri Galatasaray hala o bölgeye doldurmadı. Torreira'nın mesela alternatifi kim Galatasaray'da? Bu var. Yani hiçbir zaman kusursuz değil. Şu sakatlanırsa bu olur, şu sakatlanırsa
16: tamam,
0: bu olur.
16: Tamam ben o mantıkla söylemiyorum.
0: O mantıkla söyleyemezsin. Mesela diyorlar ki Ake ile Şikrinyar sakatlandı. Şey, stoper rotasyonun yok. İşte Şikrinyar geçen sezon ilk geldiğinde 90 tüm maçta 90 dakika sahada kaldı. Geçen sezon bir sakatlık yaşadı. O sakatlık sürecinden işte bir yaptı ama bu sezonda mesela iyi başladı. 90 dakika. Şimdi Ake bütün maçlarda forma giriyor, 90 dakika sahada kaldı. Şimdi tabii oyuncuların sakatlanma riski her zaman vardır. Fenerbahçe'nin İsmail Kartal döneminde 5 tane stoperi vardı. 4'ü birden sakatlandı ya hatırlasanız 99 puanlı sezonda. Yani o yüzden orası rotasyon azdı. O yüzden böyle oldu falan gibi düşüncesi yok. Fred mesela yoktu. Fred'in o sezonda mesela Fred'in alternatifi yoktu. Yine yok yani. Fred,
16: hayır ama ben hali, mesela şunu hani, demek istiyorum. Sen Beşiktaş maçına eğer geçtiğimiz sezonda kadroda düşünülmeyen Kasımpaşa'ya kiralık gönderilen ve Kasımpaşa'da da doğru dürüst bir performans veremeyen İrfan Can Kahveci ile başlamak zorunda kalıyorsan
0: zorunda kalmazdık yani.
16: Yani. Evet, İsmail Yüksek de
0: şöyle söyleyeyim İsmail Yüksek
16: ama bu bir hatadır yani kadroda. Ama
0: şöyle söyleyeyim İsmail Yüksek de başlayabilirdi.
16: Evet bak orada hocayı eleştiriyorum.
0: Doğru, İsmail Yüksek de başlayabilirdi.
16: Ama hoca 10 numaralı oyunda İrfan Can'la başlıyorsa
0: ikinci,
16: da bu da
0: tamam İrfan Can'la sordu. Mesela Samsun maçında iyi performans ortaya koydu. Ondan sonra bunda da kendisine güvendi, değerlendirdi. Şu da var. Mesela İrfan Can Kahveci'nin tepki gördüğü pozisyon hangisiydi?
16: Bu dönüp Oğuz'a attığı pas.
0: Ondan önce o yerde kaldı pozisyon.
16: Yerde kaldı
0: çünkü
16: pozisyon,
0: bir dakika falan yerde kaldı. Taraftar tepki gösterdi. Ama pozisyonda faul var. Pozisyonda faul olduğunu, mesela pozisyonda faul olduğunu insanlar maçtan sonra gördüler. Diyorlar ki burada darbe, yani futbolcu var ama darbe de. Şimdi niye tepki gösterdi? Çünkü Fenerbahçe ataktaydı, atağa kalkmıştı. İrfan Can yerden kalkamadı ama ayak bileğinde darbe vardı. Şimdi taraftarın da yani biraz bunu da göz ardı etmemek lazım. Yani İrfan Can Kahveci 46 şeydi. İrfan Can Kahveci oyundan ikinci yarı çıktıktan sonra Kerem'i oraya aldıktan sonra orta saha üstünü tamamen oyundan. Yani orta saha üstünü tamamen Beşiktaş'a geçti. İrfan Can Kahveci'nin performansını övmüyorum burada ama orada yerde kaldı ve taraftan tepki gösterdiği pozisyonda gerçekten adama faul vardı. Pozisyonu tekrar izlediğinde görürsün adam yatarak geliyor ve dizi şeyiyle beraber ayağıyla beraber topa dokundu ayağıyla beraber İrfan Can Kahveci'nin bileğine geliyor darbe ve oyuncu orada yerde kalıyor kalkamıyor ciddi bir sakatlık da yaşayabilirdi orada. Ama orada tabii hakem görmesine rağmen yine faul vermediği için Haluk'un beler o pozisyonda İrfan Can Kahveci taraftarının tepkisine maruz kaldı. Belki hoca bunu 60'ta çıkaracaktı 55-60'ta belki çıkaracaktı ama sonra işte ne diyeyim... Sonra işte 46'da çıkarmak zorunda kaldı. Şimdi şu var. Bazı futbolcular ağzıyla kuş tutsa da en küçük hatada taraftarın tepkisine maruz kalıyor. Mesela Greenwood'un bir pozisyonu vardı. Hatırlıyor musun? Çok iyi
16: Rıdvan'ı
0: taşıdı.
16: Geçti.
0: Herkesi geçti çaprazdan falan. Çaprazdan vurdu. Mesela bunu boş ekip arada Vedat vardı. Arka tarafta
16: Oğuz
0: başka
16: vardı.
0: Bir Oğuz vardı. Belki çıkarsa gol olacak Fenerbahçe. Ya bunu mesela İrfan Can Kahveci yapsaydı ne olurdu? Çok inanılmaz bir tepkiyle karşıladık.
16: Kredi meselesi İrfan.
0: İşte o yüzden kredisi kalmadı oyuncunun.
16: Kredisi kalmadı.
0: Şey mesela İrfan Can Kahveci'yi ben olsam bu sezon deplasmanlarda değerlendiririm mesela. Hani Saracoğlu'nda böyle rahat maçlarda, kritik maçlarda belki sonradan oynadarsın ama deplasmanlarda bu oyuncuyu değerlendirebilirsin.
16: Peki.
0: Ama diğer taraftan oyuncunun şeyi kalmadı. Yani en küçük bir hatasında bir pas hatası veya bir şeyde direkt yükleniyor taraftar. Burada da şimdi sadece bunu orta saha transferi
16: burası
0: yapılmadı.
16: Fenerbahçe.
0: Diye, şöyle söyleyeyim orta saha transferi yapılmadı veya kadroda bazı eksikler var diye Beşiktaş karşısındaki kötü futbolu sadece buna bağlayamazsın. Sadece buna bağlayamazsın. Eleştirebilirsin ama sadece buna Beşiktaş'taki oynayan...
16: Ben pek oraya bağlamadım. Yarı yarıya dedi.
0: Çünkü şöyle söyleyeyim. Hatta yarı yarıya bile değil. Yani Fenerbahçe'nin daha kötü kadrolarıyla, daha eksik kadrolarıyla oynadığı maçlarda Fenerbahçe iyi futbol ortaya koydu. Yeter ki hoca bence iyi analiz de yapmamışlar. Bence Beşiktaş'ı da iyi analiz etmemişler. Burada Beşiktaş teknik direktörü İtalyano teknik adamlık dersi verdi. Net bir şekilde. Oyuna müdahaleleriyle, özellikle ikinci yarıdaki oyuna müdahaleleriyle teknik adamlık dersi verdi. Fenerbahçe'yi çok iyi analiz etmiş ama bizim teknik heyet
17: Ne yazık ki Avanti, ne yazık ki rakibi çok iyi analiz etmemiş ve oyuna müdahaleleriyle de bence sınıfta kaldılar.
16: Peki şimdi İrfan abi, İsmail Hoca ile şöyle devam etmek istiyorum. Dün özelinde çok fazla sosyal medyada İsmail Kartal ekibiyle görüşme halinde, istifa etmeyi düşünüyorlar gibi haberler çıktı. Var mı bunun bir karşılığı? Yani ki olabilir bu arada. Bunu da tuhaf karşılamam. İsmail Hoca'nın istifa etmek gibi bir düşüncesi var mı sence? Ya da ya bir şimdi, bilgin var mı?
17: Yani Beşiktaş derbisinden sonraki basın toplantısındaki yüz ifadesinde veya oradaki şeyinde, yani gerçekten duygusal anlamda çok kötü bir vücut dili vardı zaten. Yani olabilirsin, neden olmasın? Hani şimdi Roma maçından sonra, ama yönetimin de bir teknik adam arayışı, veya teknik adamla arayışı demiyorum ama teknik adamlarla bazı artık görüşmeler yapıldığı yönünde bilgiler de geliyor.
16: Ha,
17: bu yerli teknik adam olur mu? Bence ilk tercih yabancı bir teknik adam olacaktır Fenerbahçe yönetiminin. Eğer olası bir teknik adam değişikliğinde, teknik direktör işinde, öncelik yabancı teknik adam olacak gibi gözüküyor.
16: Yabancı teknik adam.
17: Evet, evet.
16: Mesela yani isim, yani mesela şimdi herkesin yazdığı isimlerden birisi Conte, ama Conte ile alakalı bildiğimiz şöyle bir şey var. O ezberini bozmazsa sezon ortası takıma gelmiyor Conte. Bu bir net.
17: Sezon ortası değil, sezon başı.
16: Yani işte sezon devam ediyorken gelmiyor. Sezon başında geliyor adam. Yani kendi planlamasını yapıyor, kendi istediği takımı kuruyor, kendi metotlarında çalışıyor ve sezona kendi takımıyla başlıyor. Yani şu anda Conte ismini o yüzden getirmek zor gibi düşünüyorum mesela.
17: Belli olmaz
16: diyorsun. Yani hiç yapmamış böyle bir şey.
17: Ya o ikna edilme şeyi de olabilir. Yani süreci olabilir. Yani her şeyin bir iki vardır.
16: Başka bir isim var mı senin?
17: Yani şöyle söyleyeyim. Bir teknik adam için, yani bir şu anda bazı görüşmeler yapıldığı yönünde bilgiler var. Ama isim şu anda şu olur diyemeyiz. Şu anda Fenerbahçe'nin bir teknik direktörü var.
16: Tabii
17: Fenerbahçe
16: isim
17: çok önemli bir Roma
16: maçına
17: çıkacak. Çok önemli bir maç. Ama oradan alınacak, oradaki sergilenen futbol belki, yani oradaki süreç biraz belirleyici olacak gibi gözüküyor.
16: Emre Belözoğlu isim mi yazılmaya başlandı dünden beri? Bu isim nereden çıktı abi?
17: Ben duymadım.
16: Yani ben zaten şunu düşünüyorum. Eğer bunu isteyen, talep eden taraftarlarımız illaki vardır. Saygı duyuyorum ama yani hep aynı şeyi konuşuyoruz günün sonunda. Yani mesela Emre Belözoğlu ne başardı da Fenerbahçe'nin teknik adamı olacak? Ben bunu gerçekten anlamıyorum. Yani Okan Buruk en yakın örneğimiz. Yani Okan Buruk Galatasaray'a, bizim efsane futbolcumuz, çok iyi futbolcumuzdu, gelsin diye getirilmedi ki. Hocanın Galatasaray'a gelene kadar bir sürü başarısı var.
17: Şimdi söyle, doğru. Mesela şimdi Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu gibi. Emre Belözoğlu da Fenerbahçe'nin önemli değeridir. Selçuk Şahin gibi önemli. Selçuk Şahin mesela.
16: Çok iyi gidiyor şu an mesela.
17: Batman Petrol'e gitti. Mesela adam kendi isteğiyle gitti mesela, birinci gitti. Evet. İstese Fenerbahçe'nin teknik heyetinde belki yer alabilirdi. İsmi geçenlerden de yer alan bir isimdi. Ama adam kendini işte Batman Petrol'de denedi ve şu anda da devam ediyor. Yani böyle basamakları adım adım çıkarak gelmek önemli. Emre Belözoğlu da bu sezon Kasımpaşa'da yeni bir yapılanmaya gitti. Kasımpaşa genç bir kadro kurdu ve gerçekten de iyi futbol oynuyorlar. Yani iyi performans sergiliyor. Yani umarım bu şekilde devam eder, ama benim Emre Belözoğlu ile ilgili yani Fenerbahçe'ye ismi geçtiği yönde bir bilgim yok. Onu söyleyeyim. Eğer bir teknik adam olursa öncelik yabancı teknik adam olacağı yönünde bilgi ifade, yani bir söyleyebilirim yani. Yabancı teknik adam.
16: Son bir bu konuyla alakalı bir şey.
17: Aykut Kocaman'la ilgili onu de onu söyleyeyim. Aykut Kocaman'la ilgili de yani bazıları şey diyor, işte kabul etmez. Eğer bir teklif gelirse Sayın Aykut Kocaman önceliği Fenerbahçe olduğu için kabul edecektir diye düşünüyorum.
16: Sen yani, Oğuz Çetin'in geleceğini nasıl görüyorsun abi? Olası bir teknik adam ayrılığında bence Oğuz Hoca'yla da yollar ayrılır.
17: Yok, neden ayrılsın ki? Ya Oğuz Çetin ayrılsın? Şu anda ya şöyle söyleyeyim, futbol direktörü zaten adam.
16: Tamam.
17: Yani gelen bir teknik adam da futbol direktörü olarak devam edecek. Yani gelen, ama hani burada takımı hazırlayan, takıma antrenmanını yaptıran oyunculara, bunlar teknik adamdır. Yani futbol direktörünün görevi bellidir, teknik adamın görevi bellidir. Yani sonuçta Oğuz Çetin devam eder görevine, herhangi bir sıkıntı olmaz. Yani yönetim zaten dediğim gibi herkesin görev tanımı bellidir ve bu görev tanımı doğrusunda yoluna devam eder.
16: Peki,
17: gelecek teknik adamla da beraber, bence Oğuz Çetin'le beraber çalışırız. Yani haksız, gereksiz çok fazla yani eleştirilerin yapıldığını düşünüyorum Oğuz Çetin üzerinden.
16: Peki. Roma maçı 11'ini biraz konuşalım isterim. Nasıl bir 11 bekliyorsun? Ve bundan bağlantılı sen kadroyu soyarken kafanda Asensio'nun güncel durumunu da merak ediyoruz.
0: Şimdi Gendüzü yok. Cezalı. Asensio da Roma maçında oynamayacak. O henüz daha sağ çalışmalarını yapıyor. Asensio ile ilgili de yani ameliyat olacak ifadelerine yani haberle iddiaları çıktı ya mesela. Onlar da bence bilerek yapılan organize bir süreçti. Çünkü o süreçte Fenerbahçe'nin transfer işte orta saha transferi yapılmamıştı. İşte Asensio da ameliyat olacak 3 ay sağlığından uzak kalacak şeklinde haberler ortaya atıldı. Asensio'nun sakatlığı ile ilgili bilgi vereyim. Asensio'nun sakatlığı dizinden değil, Asensio'nun sakatlığı adalesinden bir sakatlığı var. Ve oyuncu için 7-10 gün içerisinde sağlığa dönecek denilmişti. Oyuncu da şu anda yavaş yavaş ilerleyen mesela bu hafta değil de gelecek hafta içerisinde kontrollü olarak takımla birlikte çalışmalara başlayacaktır. Gaziantep mücadelesinde hani Gaziantep mücadelesinde oynar mı? Hani Gaziantep mücadelesinde kadroda olsa daha iyi riske edilmeyebilir. Ama ondan sonraki süreçte mutlaka Asensio da takıma dahil olacaktır. Yani bu diziyle hani diyorlar ameliyat olması gereken o süreçle ilgili herhangi bir sıkıntısı yok. Onu söyleyeyim. Yani dizindeki daha önceki yaşadığı sakatlığıyla ilgili o bölgede bir sıkıntı yok. Yani ameliyat olacağı haberleri de külliyen yalan ama bu futboldur. Bir sakatlık yaşar. Ondan sonra derler ki herkes ben söylemiştim falan diye. Ama dediğim gibi o süreci geçen sezon Beşiktaş derbisinde Oh'la girdiği mücadelede dizinden bir sakatlık yaşamıştı. Biliyorsunuz daha önceki oynadığı takımda çapraz bağ ameliyatı geçirmişti. O dizine bir sakatlık yaşamıştı oyuncu. Ama o süreci hem tedavi süreciyle geçirdi. Yazın da aynı şekilde tedavi süreciyle geçirdi. İspanya milli takımın doktor oraya gittiler. Ona ameliyat olmayacağı yani operasyon geçirmesine gerek olmadığı ifade edildi. Ve sağlık heyetinin kontrolünde tedavi sürecini geçirdi. Ve o süreçle ilgili herhangi bir sıkıntısı yok oyuncunun. Oyuncunun adalet sakatlığı vardı. O da tedaviyle artık son aşamaya geldiğini söyleyebiliriz. Nasıl bir 11'de çıkar? Gendüzü yok, Asensio yok. Orta sahada tabii ki bir sıkıntı var. Şimdi Kante İsmail yeri garanti orta saha merkezde.
16: Evet.
0: Üçüncü isim kim olacak?
16: Ahmet yani Komanç, Levent Mercan olsun diyor.
0: Şimdi şöyle söyleyeyim. Benim beklentim daha farklı. Benim beklentim yine savunma dörtlüsünü pek değiştireceğini düşünmüyorum. Ederson, Semedo, Ake, Şiklinyar, Arşibran. Onların önünde Kante, İsmail Yüksek.
16: Evet.
0: 10 numara pozisyonda Greenwood. Sağda Oğuz Aydın. Solda Kerem. İleride Vedat Muriç. Benim beklentim yani olabilir. Benim muhtemel 11'im bu. Ve Kadetiye'de bu muhtemel 11'i vereceğim. Şimdi Levent'le de başlayabilir orta sahada. Çünkü Levent'in gerçek mevki orta saha. Ama bu oyuncu Fenerbahçe'de hiç orta saha oynamadı benim bildiğim. Yani hatırladığım kadarıyla. Fenerbahçe geldiğinden beri sol bek rotasyonda oynuyor. Hani Arşi Brown'u bırakıp orada sol bek rotasyonda Levent'i deneyebilir mi? Öyle bir deneme de yapabilir. Ama bazıları diyor ki Mert Müldür oynatacak. Ben yine çok pek ihtimal vermiyorum çünkü çok kritik bir maç. Şimdi Mert Müldür'ü hiç oynatmamışsın Gençler Birliği mücadele sonrası. Böyle çok önemli bir maçta Mert Müldür'ü de sahaya sürüp olası bir kötü sonuçta da tüm sorumluluğu çocuğa atmamak.
16: Sana bir şey söyleyeyim abi. Mert Müldür'ü bu maçta ilk 11 başlatmak bence hocanın itibarı açısından da zedeleyici bir şey olur.
0: Tabii o yüzden
16: yani Aziz Başkan'ın ilk tek lafıyla sen direkt Semedo'dan vazgeçiyorsan problem bu yani.
0: Savunma dörtlüsünü değiştireceğini düşünmüyorum ama benim beklentim az önce saydığım 11. Onun haricinde farklı bir 11 ile çıkabilir mi? Çıkabilir ama orta sahada çok fazla dediğim gibi seçeneği yok. Gendüzi'nin sakatlığı, Asensio'nun sakatlığı, Gendüzi'nin cezalı olması, Asensio'nun sakatlığı tabii alternatifleri azaltıyor.
16: İrfan abi Fenerbahçe taraftarı gerçek Lukaku'yu ne zaman izleyecek? Lukaku'nun form durumu, fiziksel durumu şu anda nasıl?
0: Ya şöyle söyleyeyim, Lukaku üzerinde dalga yapıyorlar inanılmaz bir şekilde. Yani bazı yorumcular şunu söylüyor işte Lukaku 100 kilo falan diye tamam ama oyuncu zaten Belçika bir takım Lukaku her zaman böyleydi ama Lukaku'nun kilo fazlalığı yok onu net bir şekilde söyleyeyim yani ben basın toplantısında gördüm adamı yakından da gördüm herhangi bir kilo fazlalığı yok oyuncunun.
16: İndeksi yaptın yani.
0: Yani gördüm adamda yan yana fotoğraf şeyimiz var yani o adam kilo fazlalığı yok yani ama bu adam Belçika milli takımında Dünya Şampiyonası oynadı. Sonra sezon başı kampı geçirmedi Fenerbahçe'de. Dolayısıyla hazır olması için biraz zaman var ama zaten oyuna girdiğinde 15 dakika 20 dakika oyuna giriyor oyuncu. Sen şimdi 15-20 dakikada ne yapmasını bekleyebilirsin ki? Ve Lukaku'nun etkili olması için mesela Fenerbahçe'nin oyun sisteminin Lukaku'nun etkili olacağı bir oyun sistemine uygun mu? Değil. Çünkü son şeyde sen Lukaku'dan şunu bekleyemezsin yani. Lukaku gelecek orta sahaya, pas merkezi olacak. İşte pas dağıtacak, gidecek, baskı yapacak. Ondan sonra golünü atacak. Çünkü o profilde bir oyuncu değil. Sen ceza sahasına topu taşıyabilirsen, Lukaku ile ceza sahasında topu buluşturabilirsen, Lukaku'nun ne kadar etkili olduğunu o zaman görürsün. Yani Lukaku ne zaman olur? Lukaku'yu bazı maçlarda artık ilk 11 oynaması da gerekiyor oyuncunun, başlaması gerekir. Yani bu son 10 dakika artık Fenerbahçe'nin son 15 dakika her şey bitmiş. Fenerbahçe'de birçok oyuncu tam olarak ne diyeyim performans olarak düştüğü anlarda Lukaku'yu sahaya sürüyor hoca. Yani bu anlamda bu oyuncunun da hazır olması için sürekli oynaması da gerekiyor. Burada da tabii teknik heyete önemli görev düşüyor. Lukaku'ya ceza sahasını topla buluşturursan Lukaku o zaman etkili olur. Yani Lukaku üzerinden algı yapıyorlar. Ya işte Talisca kalsaydı, işte Şerif ile devam etseydik, işte Vedat olsaydı, işte Lukaku'yu hiç almasaydı. O zaman da diyeceklerdi ki niye sadece Vedat'la devam edildi? Çünkü bu kişiler, bu yorum yapan insanlar, ya yorum yapanlar daha önce de Vedat La Liga'nın küme düşen takımından geldi. Fenerbahçe'nin golcüsü küme düşen takımdan gelir mi şeklinde Vedat üzerinden algı yapıyorlardı. Ne oldu? Vedat iyi performans sergileyince şimdi Vedat'la ilgili o yorumu yapan insanlar şimdi onlar hiç o yorumu yapmamış gibi şimdi Lukaku üzerinden algı yapıyorlar. Lukaku diyelim ki 2-3 maç iyi performans ortaya koyduğu zaman ne olacak? Yani o zaman tabii. Ne olacak? O zaman kimse konuşamıyor. Şimdi bakıyorsun işte Cirasi ile Fenerbahçe anlaşmıştı. İşte maliyet nedeniyle Lukaku ile Fenerbahçe imza attı denildi. Yani söyleyenler var. İyi de bunu niye şimdi söyleniyor mesela? Ya şimdi niye bu konular konuşuluyor? Çünkü Fenerbahçe ligde 2 hafta mağlubiyet aldı. Bunu ilk Lukaku ile imza attığı zaman söyleseydiniz, o zaman yorum yapsaydınız, o zaman susuyorsunuz, o zaman hiçbir açıklama yapmıyorsunuz. Ne zaman Fenerbahçe kötü gidiyor? Bir futbolcu üzerinden algı yaparak ve bir futbolcu üzerinden bazı şeyleri ön plana çıkartarak yönetime vurma çabası. İşte bazı isimler gündeme getiriliyor, işte bunlarla anlaşılmıştı diye.
16: O zaman onu sormak istiyorum. Onu net soralım. Şimdi Sportex YouTube kanalında, yani Hakan Safi'nin açtığı YouTube kanalı, Yusuf Kenan Çalık orada Hakan Safi sürecinde anlaştıkları oyuncuları açıkladılar. Luis Suarez, Merih Demiral, Hakan Çalhanoğlu, Robert Lewandowski. Galiba bir isim daha vardı ama unuttum, ama bu dördünü net bir şekilde hatırlıyorum. Bu oyuncularla anlaşmıştık. 50 milyon euro Luis Suarez.
0: Greenwood'u da söylüyorlar.
16: Ya bir de Greenwood, doğru, pardon abi. Bir de Greenwood'u söylüyor. Şimdi bu da doğal olarak gündem oldu. Hakan Safi, ah keşke Hakan Safi gelseydi diye. Orada da güzel şeyini oldu yani. Etkileşim de aldı. Yaptı açıklama doğal olarak, çünkü sonuçta Sayın Hakan Safi Aziz Yıldırım'ın adayıydı ve bunların ıslak imzalarının ne olduğunu kamuoyuna söyledi kendisi. Sen neler söyleyeceksin bununla alakalı?
0: Yani şimdi bu futbolcularla anlaşıldı. Yani bu futbolcuya anlaşıldığını Sayın Hakan Safi de söyledi. Ama Lewandowski ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı, onu söyleyeyim. Ama şunu da gördüğünde ama bu futbolcuların kulüpleri de bunların hepsine yapılan açıklamaları kendi resmi sayfalarından tepki gösterdi. Luis Suarez için kendi kulüp başkanı açıklama yaptı ve serbest kalma bedeli şu kadar, bunu öderseniz bunlar dedi olabilir. Yani bu transfer gerçekleşir ifadeyi kullandı. Ben şuna karşıyım. Bunu zaten herkes biliyordu. Sayın Hakan Safi de bu süreçte bunlarla, bu oyuncularla anlaştığını söyledi, dile getirdi. Farioli'yi de hani kulüpte,
16: yani hani onu da Conte'ye da Farioli olacaktı.
0: Onu Conte'yle anlaşamamışlardı benim bildiğim kadarıyla. Farioli hatta gelmiş, onunla hocasının o olacağı yönünde bilgiler vardı. Şimdi baktığınızda bunu şu anda söylemenin ne manası var? Ben onu anlamıyorum. Yani şu aşamada söylemesin. Yani bu zaten bilinen bir gerçek.
16: Muhtemelen.
0: Yani bunu mesela Fenerbahçe 4 maçını da kazanmış olsaydı, ligde 4'te 4 yapmış olsaydı bugün bunu söylenecek miydi?
16: Söylemez tabii ki. İşte buradan bence şöyle bir amaç güdülüyor diye düşünüyorum. 2027'deki seçim dönemine bir şey.
0: Bu söylenmeyecekti. Yani kötü gitti Fenerbahçe. Diyelim ki yani kötü gitti ve hemen başladı bu transfer isimlerini gündeme getirmek. O yüzden yani Fenerbahçe'nin Roma maçını konuşması gerekirken
17: süreç yine farklı yönlere evriliyor. Dediğim gibi 4'te 4 yapmış olsaydı kimse bugün o transferler şunu yapılacaktı, bu transfer edilecekti diye gündeme getirmeyecek. Artı Fenerbahçe'nin bir limit sorunu vardı. Yani mesela herkes diyor ki şu transfer yapacak. Limit sorunu vardı Fenerbahçe'de.
16: Tabii nasıl yapılacağı önemliydi.
17: Limit sorunu vardı. Sorun. 40 tane Fenerbahçe'nin futbolcusu vardı sözleşmesi devam eden. Fenerbahçe'nin bunları aşması gerekiyordu. Limit aşması gerekiyordu. Şimdi bu oyuncuların hepsinin maliyetine baktığınız zaman ciddi anlamda bonservis gelirleri ile almak zorundaydın. İşte Melih Demiral için kiralık ifadesi kullanılıyor ama Greenwood'da işte verilen bonservis, Fenerbahçe'nin verdiği bonservis, Aziz Yıldırım döneminde verdi. 39 milyon euro bonservis verdi Fenerbahçe. Daha yüksekti o zaman Sayın Hakan Sarfin'in anlaştığı bonservis bedeli. Luis Suarez için keza öyle. İşte Hakan Çağlanoğlu için keza öyle. Yani şimdi baktığınız zaman ne diye eleştiriliyor Fenerbahçe şu anda yönetim? Yaşlı oyuncu aldın diye eleştiriliyor değil mi?
16: Evet.
17: İşte Melih Demiral kaç yaşında? Hakan Çalhanoğlu kaç yaşında? Yani burada aslında olay şu. Yani 4 maçı Fenerbahçe kazanmış olsaydı bu söylemler yine yapılacak mıydı? Benim tek sorduğum soru bu.
16: Ben sanmıyorum.
17: Neden mesela zamanlama bu? Veya Roma maçı öncesi neden bu? Beşiktaş derbisi öncesi ortalığı yangın yerine çevirdiler sadece 23 aşağı orta saha transferi yapılmadığı için. Bak Beşiktaş derbisi öncesi. Ortaya Asensio'nun ameliyat olacağı iddialarını ortaya attılar. Yine Beşiktaş derbisi öncesi. Yani Fenerbahçe

Beşiktaş derbisine, camia Beşiktaş derbisini konuşması gerekirken 3-4 gün neyi konuştu? Transfer oldu, yönetimi istifa takları açıldı. İşte yine şu transfer işte şu zamanda alındı, yönetimi eleştiriler yapıldı. Ama sonra Asensio üzerinden yine yapacaklardı. Fenerbahçe yönetimi bunu Asensio'nun ameliyat olacağı iddialarını yalanlayınca, yani sert bir şekilde yalanlayınca, bu kez orada bir herkes bir geri çekildi. Aslında çok basit bir şey var. Lyon şu transfer yapıldı veya bu transfer yapılmadı. Şu anda Fenerbahçe transferi kapattı. Vallahi... Fenerbahçe'nin transfer sezonu kapandı değil mi? Transfer sezonu kapandı. Fenerbahçe'nin yabancı kontenjanı da doluydu. Fenerbahçe yönetimi yabancı kontenjanı boşaltma için büyük çaba gösterdi. Ve daha önceki yönetimlerin yaptığı gibi hani oyuncunun kiralık sözleşmelerinde kiralayıp sonra sözleşmeleri ödeyerek oyuncularla yoldan ayırmadı. Kulübü minimum zararla maksimum gelirle yoldan ayırmak zorunda kaldı. Ayırmak istedi. Ve bunda da büyük oranda başarılı oldu. Mesela Cihan Kamer'in, Sayın Cihan Kamer'in açıklamalarını farklı yöne çektiler. Dedi ki 8 milyon eurodan kurtulduk dedi. Orada söylediği Diego Carlos ve Amrabat'a 2 yıl daha sözleşmesi vardı ve bunlara 2 yıl boyunca ödenecek yıllık ücretlerden bahsedildi. Yani bu yıllık

0: 4 yıllık sözleşmeyi imzalamışım. Taksitler eşit taksitler halinde bonservis ödeniyor. Şu anki yönetim de aynı şekilde. Mesela belli oyuncuyu bonservise taksit ediyorsun. O bonservis bedeli taksitler halinde ödeniyor. Dolayısıyla yani geldiğinde yönetim ciddi bir mali yükle karşı karşıyaydı. Limit çok az bir limiti vardı Fenerbahçe'nin. Aynı zamanda UEFA'dan ceza almıştı. Bakın yani şunu göz ardı ediyorlar insanlar. UEFA'dan Fenerbahçe 7,5 milyon euro ceza aldı. Niye ceza aldı Fenerbahçe? Diyelim ki %65 parasını şeyi ödeme ödemen gerekir şey %65'e gelinen %65'ini harcaman gerekirken sen bunun rakamın üzerine çıkmış. Bundan dolayı ceza aldın. Bak bundan dolayı ceza aldın. Şimdi bir taraftan da elinde 40 tane oyuncu var. Yeni transferler yapmışsın. Bu limite de uymak zorundasın. Çünkü UEFA'nın gözü sen ceza aldığın için sen iki defa seni daha ciddi denetleyecek çünkü. Ve o limite uymak için de çok büyük bir çaba sarf etti Fenerbahçe.
1: Ya
0: Yani
1: zaten
0: bazıları şunu kaçırıyor. Şunu alacağız, bunu alacağız. İşte
1: alacağın da eldekileri
0: ondan
1: nasıl
0: sonra hayır şöyle
1: göndereceksin?
0: söyleyeyim. Diyorlar ya hani yönetimde para yok mu? İşte yönetimi şöyle değil. Ama çok ciddi anlamda mali anlamda çok güçlü bir yönetim esnasında Fenerbahçe 7,5 milyon o yönetiminden esnasında 7,5 milyon euro UEFA'dan para cezası aldı. Bunlar unutuluyor insanlar. Yani vurmak için yönetime vuruyorsun. Yani sen Fenerbahçe'nin demek ki başarısız olmasını bekliyorsun. Başarısız olma, Fenerbahçe başarısız olsun. İşte ben yönetimi eleştireyim. Benim istediğim kişi bu noktaya gelsin.
1: E abi
0: Bu Fenerbahçelikle ilgisi olamaz yani
1: sence
0: Ertuğrul.
1: neden medyaya girmek istesin ki Sayın Hakan Bey? Saygı duyarak söylüyorum bu arada. Muhtemelen
0: Ben Hakan abiyi çok severim. Benim
1: 2027 seçimlerine
0: Hakan
1: hazırlanmak
0: abiyi
1: için
0: çok
1: yani
0: severim.
1: saygı duyuyorum yine
0: Ben
1: söylüyorum.
0: benim benim
1: Ama
0: çok
1: normal
0: sevdiğim,
1: yani.
0: benim çok sevdiğim, saydığım birisidir. Yani aynı zamanda hemşerim Hakan abi. Ve gerçekten Fenerbahçe'ye önemli maddi katkılar sağlamıştır.
1: Kesinlikle.
0: Ve halen de bu maddi katkılarını devam ettirecek gibi gözüküyor. Çünkü Sayın Ali Aziz Yıldırım'la da bir Aziz Yıldırım onu kulübe çağırdı ve davet etti daha doğrusu. Ve orada Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesiyle ilgili görüşmeler yapıldı. Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesinin Fenerbahçe kulübüne geçti ama diğer anlamda Sayın Hakan Safi de sponsorluk anlamında, maddi anlamda kulübe her zaman destek vermeye hazır olduğunu dile getirdi. Fenerbahçe'nin bir değeridir Sayın Hakan Safi. Hakan Safi'yi kaybetmemek gerekir. Ve dediğim gibi her anlamda Fenerbahçe'ye bugün de maddi bir destek talebi olursa bu maddi desteği talebi sağlayacak kişi sağlayacak noktadadır. Yani Fenerbahçe'ye küsmez. Ama diğer taraftan dediğim gibi bu süreçle ilgili bazı paylaşımlar bence ona da zarar veriyor. Onu söyleyeyim. Yani evet şu anda daha ligin 4. haftası Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasında kaldı. Ortada falan zaten bir yıllık bir yönetim var. Sanki şunu insanlar unutuyor. Yönetim istifa takı açıyor. Tamam mesela yönetim istifa ya, devler aslında diyelim ki istifa etti yönetim. Şu anda diyelim ki bıraktı yönetim. Ne olacak? Haziran ayında yine seçim olacak ya. Bunu düşünmüyormuş insanlar.
1: Tabii.
0: Yani bu kadar şeyler ki anlatamıyorum yani.
1: Peki. İrfan abi bu Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesiyle alakalı bir konu. 7 milyon euro değil miydi maaşı Kerem
0: Yani
1: Aktürkoğlu'nun? Evet.
0: 4,5-4,775 milyon euro olarak şey yaptı. Bu da kulüp tarafına devredildi. Şimdi orada çünkü UEFA ile bir şey vardı. İşte bu yüzden diyorum. Bak yani insanlar şeyi gözden kaçırıyor. UEFA'dan ceza aldın. Bak 7,5 milyon euro ceza aldın UEFA'dan. Yani bu ceza ne demek? Senin daha fazla kontrolünde. Şimdi UEFA Fenerbahçe iki kez denetleyecek. Çünkü buna uyuyor mu uymuyor mu? Veya ben ceza verdim. Bu cezaya uymadığı takdirde Fenerbahçe 7,5'sa bu katlamalı olarak devam ediyor. Yani belki para cezası artacak. Yine para cezası ama ihtimal olur eğer limite uymazsan. Artı transfer cezası dahi alabilirsin. Yani bir noktaya doğru bu noktaya doğru gidiyor. Yani bunlar unutularak insanlar şunu alsaydı bunu alsaydı diyor. Mali Genel Kurulu geldiği zaman Sayın Aziz Yıldırım. Mali Genel Kurulu da zaten kulübün mali durumu ile ilgili tüm gerçekleri açıklayacaktır. Mesela herkes diyor ki Şerif'i 25 milyon euro sattın. 25 milyon euro kulübün kasasına girdi. Yok girmedi. Şu anda hemen girmedi ki bu para. Kulübün zaten Şerif'i kaça aldı Fenerbahçe? 4 milyon euro kiralama, 18 milyon euro bonus. Şey, bonservis. Bonservis ne zaman devreye girdi satın alma opsiyonu? Haziran ayı itibariyle devreye girdi. Evet bu taksitler halinde ödenecek. Ve Fenerbahçe Şerif'ten 25 milyon euro gelir elde ettiğinde ne yaptı Fenerbahçe? Bu geliri yine taksitler haline böldü ve Şerif'in eski kulübü Angels'a ödenecek rakam

0: Mesela diyelim ki 9'unda Enges kulübüne Fenerbahçe bonservis taksidini ödeyecekse, yeni transfer ettiği 25 milyon euronun taksidini de 8'ini aldı. Yani bu borcu direkt diğer borca ekleme yaptı. Yani alacak gelirini, bonservis gelirini Şerif ödenecek, bonservis ödeyecek Fenerbahçe. Oradan Fenerbahçe 18 artı 4, 22, sadece 3 milyon euro gibi bir 4 milyon euro ödediğine varıyorsan 7 milyon.
1: Reklam.
2: Bazı maçlar vardır. Elazığlısı, Fethiyelisi, Eskişehirlisi, kısacası tüm memleket izler. Çünkü memleketin maçı varsa herkes izler. Şimdi sen de TV Bu Go'yu indir, nesine ikincilik ve üçüncülük maçlarını TV Bu'dan doyasıya izle. TV Bu, memleketin tüm takımlarına başarılar diler. Memleketin maçı var.
1: Reklam.
3: Selam, ben Piraye.
4: Ben de Rutkay.
3: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
5: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
6: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe. Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Serkan!
6: Efendim abi?
5: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
6: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
5: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
7: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
8: Empara. En para bankanın güzeli.
9: Reklam bitti.
10: Radyo Gol.
9: Reklam.
11: Selam, ben Piraye.
12: Ben de Rutkay.
11: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
13: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
14: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı

0: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
1: Kazancım net, sigortam net.
2: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde

0: güzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
2: Bankart, seni düşünür o.
3: Reklam bitti.
4: Göksel'in çağrısı araçla haber masası başlıyor.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ben Göksel'in çağrısı araç haber masasında sizlerle birlikteyim. Yaklaşık 2 saat boyunca birlikteliğimiz sürecek. Furkan Uzun ilk olarak bizimle birlikte olacak. Sonrasında Koray Güçlü'ye gideceğiz akabinde. Şampiyonlar Ligi gecesi Yaşar Kurt bizimle birlikte olacak. Şampiyonlar Ligi'nde bugün heyecan başlıyor. Lig aşamasındaki ilk karşılaşmalar 19.45'te Atina'da AEK Atina ve LASK Linz karşı karşıya geliyor. Kulüp Brugge Aston Villa'yı ağırlıyor. Brugge'de, Belçika'da. 22'de Borussia Dortmund Villarreal'i konuk edecek Signal Iduna Park'ta. Saat 22'de bir başka dev mücadelede Santiago Bernabeu'da Real Madrid Inter'i konuk ediyor. Yine saat 22'de Porto ve Manchester City Portekiz'de karşı karşıya gelecek ve bir başka mücadelede de Fransa'da Lille ve Real Betis karşı karşıya geliyor. Şampiyonlar Ligi'nde günün maçları bu şekilde. Tabi detaylı bir bakış da atacağız oraya ama hemen ilk konuğumuzla başlayalım. Karar Gazetesi'nden Muhammed Furkan Uzun bizimle birlikte. Furkan hoş geldin.
6: Hoş bulduk. 90'ın
5: teşekkür ediyorum. İlk olarak geride bıraktığımız derbiyle başlayalım. Yani maçın başından sonuna kadar Beşiktaş'ın daha iyi oynadığı bir derbi desek yanlış olmaz herhalde. 1-0 öne geçen Fenerbahçe skoru koruyamadı. 2-1'lik Beşiktaş üstünlüğü. Nasıl bir bakış atarsın, nasıl yorumlarsın derbiyi?
6: Tabii ki söylediklerine katılıyorum. Yani Beşiktaş maçın başından itibaren kazanmayı hak eden taraftı. Farklı kazanabilirdi. Çok fazla sayıda gol pozisyona girdi. Çok fazla sayıda gol kaçırdı. Yani maçın 2-1 bitmesi Beşiktaş açısından bakıldığında aslında yani biraz da uzun hattındaki oyuncuların şanslılığından dolayı kaynaklanmış bir durum. Çünkü Beşiktaş 1-0 yenik durumdayken de çok iyi oynuyordu. 1-1 yaptığında da iyi oynuyordu. 2-1 yaptığında da iyi oynuyordu ve özellikle ikinci yarıda zaten Fenerbahçe tamamen sağdan sildiler ve ben bunca yıldır maç izlerim, bunca yıldır Süper Lig'de derbi izlerim ama ilk defa Fenerbahçe Kadıköy'de bu kadar özellikle maçın ikinci yarısında bu kadar etkisiz gördüm. Yani bir tane yeni pozisyonu yoktu yanlış hatırlamıyorsam. Dolayısıyla Fenerbahçe 4 haftada 2 yenilgi aldı ve Fenerbahçe 4 haftada 2 yenilgi aldığı hiçbir sezonda şampiyon olamamış. Tabii ki bu İsmail Kartal'a yönelik eleştirileri daha da artıran bir durum oldu. Ve Fenerbahçe 20 yıllık Aziz Yıldırım dönemini ikinci defa ilk 4 maçta 2 yenilgi aldı. Daha önce bunu bir advokatın geldiği dönemde yaşamıştı. Bu sene de bunu ikinci defa yaşadı. Dolayısıyla bakıldığında ilk 4 haftada 2 yenilgi alan bir takımın şampiyonluk şansı yüksek demek çok hayalcilik olabilir. Beşiktaş açısından bakarsak yani Kadıköy gibi belki Türkiye'nin en zor deplasmanlarından birinde 1-0 yenik duruma düşmüşken 1-0 geriden gelip kazanmak tabii ki bunlar olumlu faktörler ve Beşiktaş'ın şampiyonluk yarışında olabileceğini gösteren durumlar. Hatta oyun olarak bakıldığında Beşiktaş yani çok olgun bir oyun ortaya koydu ve Vincenzo Italiano hanesine çok önemli bir bence pozitif bir durum kattı. Dolayısıyla Beşiktaş şu an sanırım hani büyük takımlar arasında en hazır takım konumunda. Çünkü hakikaten Fenerbahçe karşısında çok iyi oynadılar. Çok fazla sayıda gol pozisyonuna girdiler. Çok fazla sayıda gol kaçırdılar. Ve bunu Midyalık maçında da yapmışlar. Yani sezon başından bu yana aslında derli toplu olgun bir oyun anlayışını benimseyen bir Beşiktaş

0: görürüz ki İtalyano zaten Avrupa Ligi'nde yarı finaller görmüş. Konferans Ligi'nde yanlış hatırlamıyorsam iki tane final görmüş. Yani başarılı bir teknik adam. Sadece bir tane postu var sanırım ama bakıldığında genel hatlarıyla birlikte çok başarılı bir teknik adam ve son yıllarda büyük takımlara gelen yabancı hocalar arasında belki de en yani şey olarak bakıldığında, taktiksel olarak bakıldığında en başarılarından biri. Dolayısıyla bu galibiyet Beşiktaş'a tabii ki bir şampiyonluk havasına soktu. Fenerbahçe'ye de çok ciddi derecede bence yara verdi. Dolayısıyla Beşiktaş'ın kazandığı tamamen hak edilmiş bir derbi olarak yorumlanabilir. Beşiktaş'ın kazandığı derbi.
1: Peki Fenerbahçe'de yani İrfan Can Kahveci tercihine birçok eleştiri vardı. Talişka'nın gidişine birçok eleştiri vardı. Mağlubiyetin baş sorumlusu İsmail Kartal mıdır?
0: Ya öncelikle şuradan başlamak lazım. Hatırlarsan maçtan önce seninle yaptığımız yayında Fenerbahçe'nin Talişka'nın gittiği, Asensio'nun da kadroda olmadığı bir durumda Beşiktaş'a karşı çok fazla pozisyona giremeyeceğini söylemiştik. Aşağı yukarı sadece duran toplarla gol bulabilen bir takım olduğu, bulabilecek bir takım olduğunu söylemiştik. Zaten gol de bir taş arasından bir duran toptan geldi. Dolayısıyla zaten Fenerbahçe geçen sene attığı gollere bakıldığında işte Talişka'nın uzaktan şutlarla bulduğu veya işte kenar ortalarıyla, kafa vuruşlarıyla bulduğu veya Asensio'nun belirli anlarda maçın kezini açtığı anlarda bulduğu gollerle maç kazanan bir takım. Yani özel yetenek oyuncularının ayağından bulduğu gollerle şampiyonluk yarışına tutunan bir takımdı. Şimdi bu sezon artık Talişka yok. Asensio'da yoktu. Roma maçında da olmayacak. Dolayısıyla iki tane çok önemli oyuncunun olmayışı direkt olarak Fenerbahçe'nin oyununu etkiledi ve Talişka'nın ayrılığı zaten burada direkt olarak İsmail Kartal'a eleştiri yöneltilebilir bu konuda. Çünkü bir takımın bir takıma yapılan transferlerde takımdan ayrılan oyuncular da direkt olarak teknik adamın mesuliyetindir. Yani bunda başka sorumlu yönetimde ve de teknik heyettir. Dolayısıyla bu karşılaşmada alınan yenilgi de hem Talişka tercihi, hem Talişka'nın takımlara ayrılma tercihi, hem karşılaşmada ortaya koyulan oyun, hem de Asensio'nun neden maç kadrosunda olmadığı konusundaki durumla birlikte tabii ki İsmail Kartal'a eleştiriler yöneltilmesi çok doğal. Çünkü Başakşehir maçında olduğu gün yine seninle olan yayınımızda Asensio bir video yayınlamıştı. Sakatlığının olmadığı konusunda sanırım bir video yayınlamıştı ve demiştik ki hani ilerleyen dönemlerde bu İsmail Kartal ve Asensio arasında yaşananları konuşmaya devam edebiliriz demiştik ki maçın kadrosunda olmadı. Asensio Beşiktaş maçının kadrosunda olmadı. Roma maçının da kadrosunda olmayacağı şeklinde haberler var. Dolayısıyla tabii ki tüm bunlar direkt olarak teknik adamı ve teknik adamın kararlarını ilgilendiren süreçler olduğu için doğal olarak burada İsmail Kartal'a eleştiri yöneltmek çok doğal. Çünkü Fenerbahçe takımı Beşiktaş'a karşı oyunun hiçbir anında karşılık veremedi. Bu da tabii ki esas olarak Fenerbahçe'nin derbiye iyi hazırlanmadığını gösteriyor. Ve planlamada hata yaptığını gösteriyor.
1: Bir dinleyicimiz Mustafa Bey diyor ki, yorumcumuz ilk 4 haftada 2 yenilgi almış. Fenerbahçe daha önce şampiyon olamadı diyor ama bu şekilde bakmanın doğru olmadığını düşünüyorum. En üst sırada olan Galatasaray'ın da bir yenilgisi var. Dolayısıyla arada bir yenilgi farkı var. Bir de o açıdan bakmalı. Tek bir yönden bakarsak tabii ki şampiyon olmamış ama arasında 3 puan fark olduğundan dolayı böyle bir sezon varsa ona da bakmak lazım diyor ama bu sadece bir istatistik yani. Sadece bir detay zaten söylediğimiz. Yani bununla alakalı şampiyonluk için bir favori göstermiyoruz zaten burada değil mi?
0: Tabii ki ama yani şu da var. 3 puan aslında yani sadece 3 puan değil. Onun getirdiği moral motivasyon var. Yani şimdi 4 haftada 2 yenilgi almış. Tabii ki 2 de galibiyeti var Fenerbahçe'nin ama Fenerbahçe gibi büyük bir takımın 4 haftada 2 yenilgi alması ciddi bir sorun işaretidir, ciddi bir negatif durumdur. Çünkü Fenerbahçe gibi Türkiye'nin kimilerine göre en büyük takımı, kimilerine göre işte en büyük takımlarından biri. Yani sonuç olarak bakıldığında 4 tane büyük takım var Türkiye'de, Fenerbahçe bunlardan biri de. Fenerbahçe gibi bir takımın 4 haftada 2 yenilgi alması doğal olarak bir soru işareti yaratan, şampiyonluk yarışında Fenerbahçe'yi geri duruma atan bir durumdur. Burada hangi takım olursa olsun bu arada yani bu sadece Fenerbahçe özgür bir şeydir ama İspanya'da Real Madrid, bayağı Barcelona 4 haftada 2 yenilgi aldığında tabii ki camiada bir soru işaretleri genel olarak kamuoyunda bir soru işaretleri oluşuyor. Dolayısıyla Fenerbahçe'de de Gençler Birliği maçında öne geçip yenilgi alması, Beşiktaş maçında öne geçip yenilgi alması doğal olarak bir soru işaretini de beraberinde getiriyor. O bakımdan tabii ki arada sadece 3 puan var. Yani ligin başındayız. Ligin başında henüz...
1: Ki bu arada dinleyicilerimizden de hatırlatma geldi. Evet, düzeltme geldi dinleyicimizin mesajına. Galatasaray yenilmedi daha. Berabere kaldı o maçta. Yani herkes gözüyle bakıyor ama yenilgi değil o. 4 puanlık bir fark var. 3 puanlık değil. Taha Bey'e teşekkür ediyorum. Burhan Bey'e teşekkür ediyorum. Ve hemen diğer dinleyicimizin adını söyleyeyim hatırlatması için. Uğur Bey'e teşekkür edelim. Devam edebilirsin burada.
0: Çorum maçında Galatasaray bana yenilgi olarak aklımda kalmıştı. Doğru, çok önemli bir uyarıya, çok önemli bir konuya parmak bastın. Şu an Galatasaray'ın 10 puanı var. Pardon. 10 puanı var, evet. Yanlış değil, 10 puanı var. Fenerbahçe'nin 6 puanı var. 4
1: evet,
0: puan fark var arada. Ligin 4. haftası itibariyle 4 puan fark aslında ciddi bir soru işareti. Çünkü Galatasaray son 4 sezonu şampiyonu. Ve son 4 sezonda da Fenerbahçe'yi hani... yenmiş bir takım, yani maç galibiyet sayısı bakımından da psikolojik olarak da Fenerbahçe'nin önünde olan bir takım. Dolayısıyla zaten psikolojik olarak önde olan bir takım olarak ligin yeni sezonunda 4. hafta itibariyle 4 puan önde olması doğal olarak bu psikolojik olarak önde oluşuna bir faktör daha katıyor. O bakımdan tabii ki bunlar önemli faktörler.
1: Ve tabii Fenerbahçe'nin önünde Perşembe günü bir mücadele var. Roma karşısında olacak Fenerbahçe. Yani evinde güçlü bir rakiple karşı karşıya gelecek Fenerbahçe. Çünkü diğer tarafta da Gianpiero Gasperini'nin Roma'sı var ve inanılmaz bir form grafiği yakalayan Daniel Malin var. Nasıl değerlendiriyorsun derbinin bu karşılaşmaya yansımaları olacağını düşünüyor musun? Olumlu mu olacak, olumsuz mu? Fenerbahçe-Roma mücadelesini nasıl değerlendiririz?
0: Öncelikle şuradan başlamak gerekiyor. Roma herhalde şu an Avrupa'nın en formda takımlarından biri. Burada bir yanlışlık olduğunu ben düşünmüyorum. Yani senin bu konuda görüşlerini ne bilmiyorum ama Roma şu an Avrupa'nın özellikle Serie A'nın İtalya Ligi'nin en formda takımlarından biri ki Gasperini zaten Atalanta'da müthiş bir takım yaratmıştı. Roma'ya gitti. Roma'da da yine çok başarılı şekilde ilerliyor. Hatta son 10 yılda Avrupa'da belki de en başarılı. Yani 10 tane teknik adam saydıysanız Gasperini bu ilk 10 teknik adam arasına girer. Her ne kadar çok az sayıda kupası olmasına rağmen çok başarılı bir teknik adam. Müthiş bir taktisyen. Uzun futbolunu hakikaten çok iyi şekilde uygulayan bir teknik adam. Ve oynattığı oyun hem kalitesi hem gücüyle birlikte Süper Lig'deki takımlarımıza, özellikle büyük takımlarımıza ders gelebilecek bir takım. O bakımdan hani Roma, Fenerbahçe'ye karşı bence favori durumda ki Fenerbahçe'de Asensio'nun maç kadrosunda olmadığına yönelik gelişmeler okuyoruz. Dolayısıyla tüm bu parametreler sonucunda Roma sanki maçın favorisi durumunda. Maç İstanbul'da oynanmış, İstanbul'da oynanacak olsa da derbinin tabii ki olumlu etki yapabilir ama bir bakımdan da şöyle bir durum var. Psikolojik olarak öne geçtiği maçı kendi sahasında kaybetmiş ezici rakibini bir Fenerbahçe var ve şampiyonluk yarışında dediğimiz gibi 4 haftada Ece'ye rakibinin 4 puan gelirse düşmüş bir Fenerbahçe var. Tabii ki bir reaksiyon verebilir, bir refleks verebilir ama tüm parametrelere baktığımız zaman işte Asensio'nun olmayışı, Lukaku'nun hala daha formda bir oyuncu olmayışı gibi faktörler. Bunlar tabii ki Fenerbahçe'nin Roma karşısındaki şansını düşüren etkenler.
1: Bir dinleyicimiz diyor ki Roma maçında Fenerbahçe önde basmaya çalışırsa işinin çok zor olacağını düşünüyorum. Stoperler ağır, çok kontrol atak yerler diyor ki Daniel Malin'in yanında bir de Dybala tehdidi var. O da yani geri döndü.
0: Doğru. Ya zaten Gasperini ile oynayan hemen hemen her futbolcunun performansı yükseliyor. Yani tabii ki illaki düşüşe geçenler vardır. Ama özellikle genel hatlarıyla oyuncularından müthiş şekilde verim alabilen bir teknik adam Gasperini. Zaten bundan bu yüzden yani dedim ki Avrupa'da son 10 yıldır erken başarılı teknik adamlardan biridir diye. Ve Fenerbahçe'nin şu an bir kere bir bence iyi bir şekilde uyguladığı bir oyun pasları yok. Yani Fenerbahçe ön alan baskısı yapan bir takım mı? Veya işte kontra atak taktiğini benimseyen bir takım mı? Bu konuda ben pek emin değilim. Yani İsmail Kartal'la tabii ki Şampiyonlar Ligi'nin yıllar sonra kalmaları, Lyon'a Fransa'da yenmeleri bunlar tabii ki çok önemli faktörler ama hala daha net bir şekilde baktığımızda yani Fenerbahçe'nin net bir oyunu şudur veya işte bu böyle bir oyunu tercih eden bilmiyoruz. Mesela Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray bir oyunu var. Ön alanda basar. Ön taraftaki o işte 4-5 oyuncu müthiş şekilde koşular atar ve rakip savunmayı yıpratır, yorar. Ayrıca vuran toplardan çok etkili olur. Bunlar Galatasaray'da var mesela. Ama Fenerbahçe'ye baktığımızda Henüz bunlar yok. Tabii ki İsmail Kartal Fenerbahçe yeni gelen bir teknik adam ve

0: 3 ay içinde Fenerbahçe takımına bir oyun oturtması, bir oyun uygulaması yapması, tabii ki bunlar 2 ay içinde olacak şeyler değil. Biraz daha zamana ihtiyacı var ama Fenerbahçe İsmail Kartal'a bu zamanı verecek mi? Bu önemli bir soru işareti.
1: Ya bir dinleyicimizin mesajı var. Katılmıyorum ben fikrinize, saygı duyuyorum tabii ki ama o mesajı da okuyayım, bulmaya çalışıyorum hemen. Galatasaray'ın Başakşehir maçında aldığı penaltı alakası yok. Burayı değil bu arada. Burayı konuşuruz, tartışırız birazdan zaten ama Fenerbahçe'nin 4 penaltısı verilmedi demişsiniz. Bakın yani bu Türkiye'de en kolay şey, yenildikten sonra hakeme suç bulmak. Kerem Aktürkoğlu çıktı bunu yaptı. Aziz Yıldırım çıktı bunu yaptı. Başkan Aziz Yıldırım. Fakat benim dikkatimi şu çekti Furkan. İki isim de konuşmasının başında şöyle başladı. Tamam, biz bugün çok kötü oynadık. Evet, biz çok kötü oynadık ama orada o verilmedi. Hakem onu verseydi belki kazanacaktık. Ya burada çok kötü oynadık açıklamasını kimse yapmıyor. Neden kötü oynadınız? Bunun açıklamasını kimse yapmıyor. Orada varsayım üzerinden belki biz yenecektik, belki onu atacaktık falan şeklinde bir varsayım üzerinden konu uzadıkça uzuyor. Ben bunu anlamıyorum.
0: Kesinlikle bu var. Bir de şimdi tabii ki dinleyicimiz muhtemelen Fenerbahçeli. Tabii ki saygı duyuyorum görüşün ama şimdi Milan Şikler'in yanında kırmızı kart görmesi gerektiğine yönelik de düşünceleri var. Yani Beşiktaş açısından bakıldığında da böyle bir görüş var. Milan Şikler'in yerle Bilal Yüce arasında yaşananlar veya işte maç boyunca Şikler'in yarın hareketlerinin cezasız kalması veya işte sadece maçı sarı kartla tamamlaması gibi durumlar da Beşiktaş açısından bakıldığında bu da var. Yani tek taraflı bakmamak lazım bu gibi durumlarda. Dolayısıyla yani Fenerbahçe'nin 4 penaltısı verilmedi ifadesi bana çok iddialı bir ifade gibi geliyor. Ben de senin aynı görüşte bu konuda. Ki hakem kararları her takımı oluyor. Yani bugün Trabzonspor da hakem kararlarından memnun değil. Galatasaray da memnun değil. Başakşehir'de, Beşiktaş da memnun değil. Dolayısıyla hiçbir kulübün, yani her kulüp aslında hakem kararlarından bağlı. Dolayısıyla herkes haklı ama aynı zamanda herkes de haksız durumda.
1: Ki yani İbrahim Yavuz'un bu konuda dün çok sevdiğim bir lafı var. Her zaman söylüyor. Dün bağlantıda da söyledi. Ya hani herkes dört dörtlük, hakemlerden sadece sıkıntımız var sanki diyor. Başakşehir gidiyor, İnter Turku'ya eğleniyor. İşte sürekli bir hakemlerden şikayet gelip ligimizde bahsediyorum. Avrupa'da yapmıyorlar işte. Fenerbahçe gidiyor, kötü bir derbi performansı gösteriyor. Ve sonrasında yine hakemlerden şikayet. Ama neden kötü olduğunu, neden orada elenildiğini kimse açıklamıyor. Herkes kusursuz, hakemler kötü.
0: Doğru, katılıyorum buna. Gerçekten öyle bir durum var. Dolayısıyla yani hakem konuşmak en kolayı ve hani biz hakemlerden mağduruz veya işte 4 penaltımız veremedi, 5 penaltımız veremedi demek, yani bunlar en kolayı. Dolayısıyla yani bunları bence konuşmanın da pek şey olduğunu düşünmüyorum.
1: Peki bir dinleyicimiz de diyor ki peki Roma'nın hiç mi zaafı yok? Ondan biraz bahsetsenize lütfen diyor. Ben Roma'nın zaafı olarak şunu görüyorum: yedek kulübesi. Yani kulübeden çok etki getirecek hamle oyuncuları yok. Sule dışında yani çok aman girerse tehlike yaratır diyebileceğim bir isim yok.
0: Doğru. Yani tabii ki her takımın zaafı var. Yani bugün Real Madrid'in de zaafı var. Barcelona'nın da zaafı var. Ama Fenerbahçe Roma'nın zaafından ne kadar faydalanabilecek? Veya Roma'nın zaaflarına karşı Fenerbahçe'nin güçlü yanları ağır basabilir mi? Bunlar önemli olan. Yoksa her takımın dünyada zaafı var. Zaaf olan takım yok ki dünyada.
1: Kesinlikle öyle. Ama yani en formda ekipte de zaaf sayısı biraz az. Yani geçtiğimiz sezon bu yana Gasperini'nin gelişiyle özellikle çok ayrı bir kimlikler ama yani hiç öyle kolay bir rakip olarak görmemek gerekir.
0: Tabii ki. Bir kere çok atlet bir takım. Çok teknik olarak da güçlü bir takım. Ve zaten Roma'da İtalya'da çok formda bir takım. Ve tüm parametrelerimizle de Fenerbahçe ters gelebilecek bir takım.
1: Şu anda İtalya'nın zirvesinde bulunuyorlar.
0: Nasıl?
1: İtalya'nın zirvesinde yer alıyorlar şu anda
0: Serie A'da. Kesinlikle. Dolayısıyla tüm parametreleri dediğim gibi bir dengeye koyduğumuzda, bir teraziye koyduğumuzda doğal olarak Roma ağır basan taraf. Tabii ki burada Fenerbahçe'de gidip Roma'yı yenebilir ya kendi evine. Geçen sene Galatasaray, Liverpool'u içeride 2 defa yendi. Fenerbahçe'de pekala yenebilir. Ama şu an itibariyle baktığımız zaman favori olan taraf Roma.
1: Peki bir diğer tarafta Galatasaray'da da Başakşehir karşılaşmasında

0: 3-2'lik galibiyet ama Osimhen'den kötü haber. Sporting karşısında Jose Alvalade'de yarın olmayacak Osimhen. Ama Leao'dan da iyi haber. Gerçekten iyi bir performans gördü çünkü Galatasaray. Nasıl değerlendiriyorsun hem Başakşehir mücadelesini hem de Sporting karşılaşmasını?
1: Başakşehir karşılaşması aslında çok ciddi uyarılar veren bir maç oldu Galatasaray'ın. Çünkü Başakşehir özellikle ikinci yarıda kırmızı karta kadar maça ortak oldu ve birçok gol pozisyonundan yer alınamadı. Galatasaray özellikle Abdülkerim Bardakçı oyuna girdikten sonra bence çok kötü bir maç çıkarttı. Ama tabii ki Galatasaray'ın özel yetenek oyuncuları Sara gibi Brantop önemli bir kozu var yani. Brantop'ları çok iyi kullanan bir koz ki galibiyeti de öyle getirdi. Dolayısıyla Galatasaray aslında bakıldığında Başakşehir'e karşı ne kadar çok iyi oynamamış olsa da işte kaliteli ayaklara sahip olmak böyle bir şey. Osimhen bir şutla gol atabiliyor. Sara bir frigitle maçı koparabiliyor. Dolayısıyla özel teknik, özel yetenek oyuncuları sahibi olduğunuz zaman galibiyete ulaşma durumunuz her zaman daha bir adım önde oluyor. O bakımdan da Galatasaray takımı biraz da aslında yani çok iyi oyunu vererek maçı kazanmış oldu. Ve şampiyonluk yarışında şu an bakıldığında en avantajlı takım konumunda puan olarak ve ama şöyle bir durum var. Sporting Lisbon'da en az Roma kadar güçlü ve formda bir takım ve evinde zaten kolay kolay yenilgi almayan bir takım. Dolayısıyla ben orada da Sporting Lisbon'a Galatasaray'a karşı favori olarak görüyorum. Çünkü Osimhen yok. Lemina'nın da olmaması bekleniyor. Dolayısıyla buradan bakıldığında hem Roma hem Sporting Lisbon Şampiyonlar Ligi'ndeki iki temsilciniz karşısında bence favori olan takımlar.
0: Peki Trabzonspor'a baktığımızda da Trabzonspor'dan görkemli bir galibiyet geldi Gençler Birliği karşısında. Fatih Tekin'in ayrılışı sonrasında kendine gelen bir Onuachu gördük. Nasıl değerlendiriyorsun bu durumu Furkan?
1: Bir daha alabilir miyim?
0: Trabzonspor'da Fatih Tekin'in ayrılışı sonrasında Onuachu'dan farklı bir performans gördük. Bir reaksiyon gördük takımdan. 5-0'lık galibiyet nasıl değerlendirirsin?
1: Ya aslında şöyle, Onuachu sezon başından beri pozisyonlara giriyordu ama bir türlü o vuruşu yapamıyordu yani. Çok gol kaçırdı. Gençler bir yine nasip oldu. Trabzonspor yoksa Başakşehir maçında da hemen hemen aynı oyunu ortaya koymuştu ama golün farkı bulamamıştı. Yani 2-1'de bitmişti, maç kazanmıştı ama toptan farklı şekilde kazanabilirdi. Gençler Birliği karşısında ilk 20 dakikada gelen 3 gol maçı farklı bir noktaya getirdi ama oyun olarak bakıldığında çok bir fark yoktu. Sadece bir mentalite değişikliği vardı. Daha kısa paslarla, daha direkt bir futbol anlayışını tercih eden bir Trabzonspor takımı gördük ki Hüseyin Hoca, Hüseyin Cemşir Hoca böyle bir futbol anlayışını tercih eden bir teknik adam. Daha önce Trabzonspor'a görev aldığı dönemde aslında pandemi dönemine denk geldiği için doğal olarak sert eleştirilere maruz kaldı ama yani Trabzonspor hafızasının önemli bir üstü. Daha önce işte Şorlup, Vakayme, Ekuban gibi transferlerde direkt olarak özellikle Vakayme transferinde direkt olarak oyuncuyu keşfeden ve Trabzonspor alınması yönünde rapor veren bir teknik adamdı. Yani dolayısıyla modern futbolu tercih, modern futbolu yani takip eden ve bunu uygulamaya çalışan bir teknik adam. Ama tabii ki 5 yıl gibi uzun bir zamandır teknik adamlık yapmayan bir antrenör. En son Erzurum Büyükşehir Belediyespor'da antrenörlük yapmıştı. Oradan sonra ilk defa teknik adam olarak görev aldı ve tabii ki o da özlemiş teknik adamlığı. Geçici olarak da şu an görevde. Resmi bir teknik adam olarak değil, geçici teknik adam olarak görevde. İlk maçında farklı bir şekilde galibiyet nasip oldu. Tabii ki bunda dediğim gibi rakip ceza sahasında çok fazla sayıda oyuncuyla hücum eden bir oyun anlayışı, direkt futbol oyun anlayışı bu farkın oluşmasına belirleyen faktörler oldu ve tabii ki bir heyecan da getirdi yani 5-0'lık galibiyet. Çok ciddi bir skor. Sert bir galibiyet, farklı bir galibiyet. Dolayısıyla bu galibiyet o üst üste alınan işte Frans Baros yenilgileri, Ahmet Sportif karşısından alınan yenilgi gibi yenilgilerin unutulmasında bir faktör oldu ve yeni bir sayfanın açılmasını da sağladı diyebiliriz. Dolayısıyla da Trabzonspor aslında bakıldığında maçın başından itibaren hak ettiği bir galibiyet aldı. Çünkü yani hakikaten iyi oynadı. Yani 5 tane attı ama bir o kadar daha kaçırdı. Özellikle Franculino yeni transferi Trabzonspor'a Franculinocu bence iyi bir oyun ortaya koydu. Oyuna sonradan dahil olmasına rağmen 46 dakika süre aldı. Bir gol attı. 2 tane net gol pozisyonu içinde oldu. Birçok gol pozisyonu hazırlayan oyuncu oldu. Ve Trabzonspor hakikaten çok katkı sağlayacak

0: bir oyuncu olduğunu da gösterdi.
1: Bir dinleyicimiz diyor ki Şenol Güneş hocam ne zaman açıklanacak?
0: Ya şimdi şöyle bir durum var. Tabii ki Trabzonspor'un yeni teknik adamı Şenol Güneş demek şu an çok iddialı duruyor. Ama bütün fotoğrafın geneline bakıldığında İbre oraya doğru gidiyor. Çünkü Şenol Hoca'nın bir ameliyat süreci vardı. Zannediyorum ki taburcu oldu ve bir hafta daha evde kalması yönünde bir doktor tavsiyesi olduğu yönünde bir bilgi var. Dolayısıyla Hüseyin Hoca'nın daha önce Şenol Hoca ile çalışmış olması ve geçen hafta göreve gelmiş olması. Bugün itibariyle Yeşilay Birliği'nin yardımcı antrenörü Ergin Keleş artık Trabzonspor'un yardımcı antrenörü. Bu fotoğrafların geneline bakıldığında tabii ki tüm fotoğraflar Şenol Güneş'i gösteriyor ki Konyaspor maçından sonra Şenol Hoca'nın Trabzonspor teknik adamı olarak göreve gelme ihtimali bir hayli yüksek. Çünkü her geçen gün Trabzonspor İbre Şenol Hoca'ya doğru kayıyor. Aslında birinci sınıf bir yabancı arayışı vardı Trabzonspor'un ama şu an o yönde bir net bir karşılık olmadı. Yani görüşülen isimler oldu illaki ama bu isimlerle bir anlaşma sağlanamadı. Bir de şöyle bir şey var. Bilmiyorum biliyor musun ama Süper Lig tarihinde göreve sonradan gelip de şampiyon olan herhangi bir yabancı hoca yok. Bu da tabii ki çok enteresan bir veri. Ve aynı zamanda son 10 yıl baz alındığında da göreve sonradan gelip de Türkiye Kupası'nda da şampiyon olan bir tane yabancı hoca var. O da Trabzonspor'un eski hocası Eddie Newton. Çok tanınan bir hoca değildi. Geçici olarak göreve gelmişti. Yani şu, Türkiye'de bir yabancı teknik adamın başarılı olması için bir kere sezon başında takımla beraber çalışması gerekiyor. İşte Adana Demirspor'da Montella, şu an Beşiktaş'ta İtalyano, Jesus daha önce Tedesco, Fenerbahçe'de yani kupa alan teknik adamlara. Gerçi Tedesco sezon başladıktan sonra gelmişti ama Süper Kupa'yı almıştı. Orada bir istisna yaşandı. Ama genel olarak bakıldığında Türkiye'de başarılı olan yabancı hocalar sezon başında takımla beraber kamp yapmış hocalar oluyor. Dolayısıyla da yani tüm bunlar ışığında yabancı sezon başladıktan sonra bir yabancı hocayı göreve getirmek özellikle de tabii ki yüksek maliyetli bir yabancı olacak da büyük bir risk. O bakımdan şu an Şenol Hoca en garanti seçenek olarak duruyor. Tabii ki Şenol Hoca'nın son dönemi Trabzonspor'daki son dönemi iyi geçmeyen bir dönemdi. Ama o dönem Trabzonspor hem Avrupa Ligi'nden hem Konferans Ligi'nden elenen bir takımdı ve kötü bir kadro mühendisliği yapan bir takımdı. İşte 4 tane 6 numarası vardı, 8 numarası ve 10 numarası yoktu hemen hemen. Dolayısıyla motivasyon olarak, moral olarak, psikolojik anlamda çok bitik durumda bir takımdı. Bir önceki senede Türkiye Kupası'nda finalde 5 kişi kaybetmişti. Dolayısıyla hani o takıma hiçbir hocanın dokunuş yapamayacağını söylesek yanlış olmazdı. Devre arasında işte Sikan, Zubko, Volker Eldim, Stokes, Kellaş takviyeler yapıldı ve Trabzonspor bu takviyelerden sonra biraz formu yakaladı, biraz çıkışa geçti. Sezon Türkiye Kupası'yla tamamladı. Türkiye Kupası'na finale çıkarak tamamlamışlardı Fatih Hoca'yla. Ama o dört takviyeyle, o dört takviyenin önemli bir etkeni olmuştu. Dolayısıyla o sezondan yola çıkarak Şenol Hoca hakkında değerlendirme yapmak genel atıcı olabilir. Ama şu da var, tabii ki Şenol Hoca'nın yaşı artık 74. Ciddi bir yaş ve zannediyorum Avrupa'da şu an 74 yaşında olup da çalışan bir teknik adam yok. Ama şöyle de bir durum var. Zannediyorum Süper Lig tarihinde şampiyonluk yaşayan en yaşlı hoca da Şenol Hoca. 66 yaşında galiba Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşamıştı. Dolayısıyla tabii ki her seçenek bir risk. Yani bugün Hüseyin Özel'e de devam etmek büyük bir risk. Çünkü 5 yıldır takım çalıştırılan bir hocaya işte Salah, Mourinho gibi yıldız oyuncuları emanet etmek tabii ki bu da bir risk ama günün sonunda bakıldığında Şenol Hoca'nın daha önce 2 tane şampiyonluğu var. Yıldız oyuncularla çalışmış. Şampiyonlar Ligi'nde, Avrupa Ligi'nde başarıları var. Dolayısıyla hücum futbolunu oynatan bir teknik adam. Trabzonspor takımı da bu oyun anlayışına uygun bir takım aslında. Tüm bunlar ki Trabzonspor şu an moralli de bir camia son galibiyetten sonra. Tüm bunlar bence Şenol Hoca'nın Trabzonspor'a fayda sağlayabileceğini işaret eden detaylar. Ama şöyle bir bence şöyle bir şey olmalı. Yani işte Şenol Hoca bilmiyorum yani olacak mı olacaksa kaç yıl göreve gelecek bilmiyorum. Ama şöyle bir şey olmalı bence. Atıyorum 1,5 yıllık veya işte 2 yıllık sözleşme Ama sözleşme bitiminde bence Trabzonspor'un teknik adamı da Hüseyin Hoca olmalı. Çünkü Hüseyin Hoca daha önce Mustafa Reşit Akçay'ın, Fatih Tekke'nin, Şenol Hoca'nın, İnal Karaman'ın yardımcılığını yapan ve teknik adamlık konusunda da iddiası olan bir teknik adam. Dolayısıyla Şenol Hoca hem Trabzonspor takımının mevcut takımında şampiyonluk yarışına toplayı hem Trabzonspor şampiyonluk kazandırmayı hedeflerken bir yandan da Trabzonspor'a yeni bir teknik adam kazandırmayı, Hüseyin Cimçel Hoca Trabzonspor'a teknik adam olarak yetiştirmeyi de hedeflemeli. Tekrar dediğim gibi yani şu an fotoğrafa bakıldığında yerli bir teknik adam olacaksa Trabzonspor'un teknik adamı bu büyük oranda Şenol Hoca olacak gibi duruyor.
1: Peki Furkan, çok teşekkürler değerli yorumların için.
0: Rica ederim Göksin'e, ben teşekkür ederim, yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Furkan Uzun bizimle birlikteydi sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Arda Turan için yoklama yapması gerekir Trabzonspor'un demiş Burak Bey. Yani yapmıştı ama pek olumlu olmadı. Merhaba, Abdullah Avcı olabilir mi? Trabzon'a kolay gelsin demiş Musa Bey. Daha önce Furkan'la konuşmuştuk bu ihtimal üzerinden. İyi yayınlar. Hakem konusunda katılmıyorum. Beşiktaş'a yapılanları unutmuyoruz. Ya bakın, bir tane daha mesaj vardı. Onu da okuyayım. Ayrıyeten cevap vermiş olayım. Gebze'den Mustafa Bey, ne yaptınız, ne ettiniz? Hakemleri temize çıkardınız. Tebrik ediyorum. Bütün takımlar hakemlerden şikayetçi ise hakemlerde sorun olmadığını mı gösteriyor? Demek istediğim o değil. Hakemlerde sorun olabilir. Evet. Ama her şeyi etkileyecek, bütün her şeyi örtbas edecek bir sorun olduğunu düşünmüyorum ben. Şöyle düşünmüyorum. Majör hatalar var mı? Var. Her ligde var majör hatalar. Ya Avrupa liglerinde hakem hatası yok, sadece bizim ligde var diye bir yalan atılıyor. Öyle bir şey yok bu arada. Gerçekten öyle bir şey yok. Ama Avrupa'da şu yok. O yüzden çok dikkat çekmiyor. Teknik direktörler, oyuncular, başkanlar sorumluluğu kabul ediyor. Bunun benzerini mesela Beşiktaş'ta gördük. Alanyaspor Beşiktaş mücadelesi. Bakın Vincenzo Italiano'nun açıklamasına. Evet, oradaki karar hatalıydı. Hakem kararı hatalıydı. Ama önce bizim kendi problemlerimizi çözmemiz gerekiyor. Biz bugün neden yenildik? Bunu çözmemiz gerekiyor. Yani bu bakış açısını pek fazla teknik direktörde, hatta tek tük örnekler dışında, emsaller dışında hiç görmüyoruz. Benim burada söylediğim şey şu: en basit yolu seçiyorlar. Bakın cümle çok basit. Kötü oynadık. Biz bugün çok kötü oynadık. Virgül, burada bir virgül koyalım, cümlenin ilk bölümünü alalım. İkinci bölümü: ama hakem kararları, bence penaltıydı o pozisyon. Veya frikikti. Oradan verilse 2-2 yapacaktık. Kötüydük ama belki 3-2 kazanacaktık biz bu maçı. Kim bilebilir ki? Ve bunun, yani ikiye ayrılmış bir cümleden bahsediyoruz. İkiye ayrılmış bu cümlenin ikinci tarafından sonrası tamamıyla 10 dakika falan ikinci tarafıyla devam ediyor. Birinci tarafı ne olacak? Fenerbahçe taraftarı orada kötü oyunu zaten eleştiriyor. Memnun değil. Yani o kötü oyunun açıklaması yok da. İkinci tarafta bir varsayım var ve varsayım üzerinden 10 dakika konuşmak ne kadar doğru? Bunun tek örneği Fenerbahçe'de değil, Beşiktaş'ta, Galatasaray'da kazananda bile, yani kazananda hakeme rağmen şampiyon olduk diye ve bunun önünü alamazsınız. Şöyle, yabancı var denildi, yabancı var geldi, yabancı var eleştiriliyor. Yani hakem eleştirisi olmayan bir ortam asla yaratılamaz. Yani Slavko Vinčić geldi, derbi yönetti. Bir kesim Slavko Vinčić'ten memnun kalmadı. Bu adam Dünya Kupası finalini de yönetti. Ki o da bence mesela çok enteresan. Slavko Vinčić'e getirdiğimiz maçta isabetli şut yoktu yani. Hani böyle bir ligimiz var bizim. Herkese Vincenzo Italiano örnek olsun. Hakemmiş, uğraşmıyor, takımla ilgileniyor, güzel kadro kuruyor demiş bir dinleyicimiz. Hakan Bey yazmış: tüm toplumda insanların çoğu sorunlu ve hatalı. Aynı toplumun öğesi olan hakemlerin her şeyiyle doğru olması zor değil, imkansız. Önce toplum düzelmeli. Paraya, güce tapan, arkasında olunan bir toplumda kendini toplum karşısında anlatamadığı mesleği yapan hakemlerden çok doğru olmaları imkansız diyor. Ben bir tane görmedim mesela. Yani biz bu maçta kaybetmeyi hak ettik diyen bir örnek. Herkes MHK'dan şikayetçi ama kimse samimi değil. Dört büyüklerin isteyip de yapamayacağı bir şey yok. Ferhat Bey'i istifa ettiremiyorlar demiş Musa Bey. Göksel'in, güzel kardeşim, sen hesap kitap yapmayı bilen adamsın. Kötüyüm bu arada, o konularda iyi değilim pek. Bu TFF bu kadar hakem tartışması varken neden komple orta hakeminden varına kadar yabancı olmaz? Çünkü daha önce istenen şeyler, ya isteyenler istediği şeyden şikayet ediyor. Yabancı hakem istediler, bir maç geldi, şikayet edildi ondan da. İşte golümüz verilmedi diyenler var mesela. Yabancı var denildi, yabancı vardan memnun değiller. Şunu biliyor olabilirler. Komple yabancı kadro yapsak yine şikayetçi olunacak. Çünkü yenilince hatasını kabul eden bir zihniyet Türk futbolunda yok. Yenilince bahane arayan, suç arayan, suçlayan ve yönlendirme yapan bir zihniyet var şu anda. Sana helal olsun, çok iyi adamsın, iyi yayınlar abi demiş. Şimdi teşekkür ediyorum Mehmet Bey, teşekkür ederim güzel sözleriniz için. Ya şey mesajlarını da okumak istemiyorum, onları da görüyorum. Ya teşekkür ederim yorumlarınız için ama işte holigansın sen, işte şu takımdasın o yüzden böyle diyorsun falan diye. Bir alakası yok yani, beni az çok tanıyan birisi futbola bakış açımı biliyordur zaten burada. Ki yıllardır hep birlikte sizlerle birlikte program yapıyoruz. Yani öyle bir holigan bakış açısı veya şu takımdasın falan, yani birçoğunuz benim hangi takımda olduğumu bilmiyorsunuzdur mesela. Ki yazdığınıza göre yanlış yazmışsınız mesela, hani Galatasaraylısın o yüzden demişsiniz, değil yani. Biliyor dinleyicilerimiz hangi takımı desteklediğimi, ki en çok eleştiriyi de o takımın taraftarları bana yapıyor mesela. Ama yani teşekkür ederim görüşünüz için, ama yani ben hiç o kafada biri değilim. İşte şu takımı savunayım, buraya savunayım, rüzgar buraya esiyor falan değil. Yani çok gerçekçi bir bakış açısı. Mesela yani bir tane dinleyicimiz yazmıştı bugün. Beşiktaş maçında biz 5 atardık Beşiktaş, hakem Beşiktaşlı olmasaydı diye. Buna gerçekten inanarak yazdığınıza ben inanmıyorum mesela. 5 tane pozisyon yoktu Fenerbahçe'nin. 4 penaltı değil 6 penaltıdır o. Dinleyicimiz maçı bir daha izlesin bence demiş Okan Bey. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın alacağı paraya Konduya ne kadar zorunuza gidiyor demiş bir dinleyicimiz mesela. Hani Galatasaray milyonlar alacak mı? Alacak bu denklemde. Bakın Fenerbahçe ortak oluyor, Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. O para ikiye bölünüyor, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye. Şimdi bu denklemde eğer bu benim zoruma gidiyorsa beni akıl hastanesine kapatın. Ya ben birazdan eve işte minibüs, taksi, metrobüs neyse onunla gideceğim yani, hani program bitince. Eğer Galatasaray'ın alacağı bir para Fenerbahçe'ye bölündü, ikiye bölündü diye ben içerliyorsam, zoruma gidiyorsa ve bu yüzden yorum yapıyorsam, gerçekten beni alın akıl hastanesine kapatın. Şöyle altını dolduracağım. Hakemlerin yüzünden tribünler birbirine giriyor. Başkanlar maç sonu açıklama yapıyor. Bir sürü ceza yiyor. Yerli hakemler varken bu tartışmalar devam edecek diye düşünüyorum maalesef diye. Ya mesela Suudi Arabistan Ligi'ne örnek vereyim. Yabancı hakemler geliyor ve hiç memnun değiller. Gerçekten hiç memnun değiller. Çok fazla karşıma çıkıyor. Yunanistan Ligi'nde de aynı şey. Yani o tartışmalar devam ediyor. Benim kafama takılan konu bir duruş olması gerekiyor. Mesela Sayın Başkan Aziz Yıldırım'ın o cümlesi gerçekten beni rahatsız etti. Yani burada dürüst olayım, beni rahatsız etti şu. O gün futbolun kara gecesiydi. Bir başkanın sahaya inip bir hakeme yumruk atması. Ya bu bir kara geceydi Türkiye'de. Yani ligler falan ertelenecekti. Mehmet Büyükekşi görevden alınacaktı. Ki büyük ölçüde bu yüzden görevi kaybetti. Bir ton. Ya o gün futbol dışında, ya futbol bile konuşulmadı yani. Sadece bu olay konuşuldu ve hepimiz bu şu konuda hemfikirdik. Yöneticisinden gazetecisine, işte yani izleyicisinden dinleyicisine. Ya bu bir rezillik. Dünya futboluna rezil olduk. Böyle bir şey olamaz. Burası dağ başı değil şeklinde. Şimdi çıkıp bu olayın üzerinden yıllar geçti diye şunu demek hiç doğru bir şey değil ya. İşte dayak yemiş hakem maça mı verilir diye. Yani UFC dövüşçüsü değil bu adam. Bu adam bir ringde bir müsabakaya çıkmadı. Bu adam görevini yaptı. Maçı bitirdi. Kendini bilmez birisi gelip adama yumruk attı sahaya girip. Yani bu yüzden bu adam cezalandırılsın mı yani? Çok yanlış. Bir takım kötü oynar, hak eder, kaybeder. Ama kötü oynasa bile hakkı olan penaltıyı, rakibin kart görmemesini, hakkı olanı almazsa burada kötü oyunu konuşmak haksızlık olur. Ama kime göre, neye göre, işte bu da. Tescilli bir şeyden konuşmuyoruz. Bu sizin bakış açınıza göre mesela böyle. Beşiktaşlı birisi de gidip diyor ki Vlahovic Kante'den daha güçlü diye o pozisyonda neden düdük çalınıyor? Hani neden gol verilmiyor değil. Zaten düdük çaldığı için Ederson topu bırakıyor ama Beşiktaş'ta birisi de şunu deyince haklı olmuyor mu?

Ahmet Bey, teşekkür ederim mesajınız için. Galatasaray Başakşehir'den iyi mi oynadı? Olmayan bir faulle frikikten gol attı. Hakemler tek takımda. İşte yani hani bu tarz mesajları mesela yazmışsınız, emek vermişsiniz diye okuyorum ama yani bu tarz varsayımlar üzerinden gittiğimiz mesajları şimdi bir başka dinleyicimiz de aynı şekilde Fenerbahçe ile ilgili bir şey yazmış. Okumak istemiyorum. Çünkü varsayımlar üzerinden sizin yani görüşleriniz üzerinden demeyeyim. Çünkü görüşlerinizi okumak isterim ama yani olmayan bir şey. Komplo teorisi diyeyim. Evet, komplo teorisi üzerinden gitmek yani bize boş vakitten başka bir şey kazandırmaz. Selamlar, artık Şampiyonlar Ligi'nde pasta payı yok. Herkese ayak bastı parası takım başı veriliyor. Ülke bazlı değil diyor Furkan Bey. Bir başka dinleyicimiz de Tolga Bey'di. Öyle bir şey yok. UEFA gelirleri sıralamaya göre belirleniyor artık. Sadece yayın geliri ikiye bölünüyor. O da çok büyük miktarlar değildi. O eskiden de para bölünüyor diye biliyorum diye bir başka hatırlatma. Bakın işte yani ya mesela bir dinleyicimiz kendi kafasında komplo teorisi olarak bunu böyle zannediyor, olmayan bir şey böyle zannetmiş ve bu yüzden takımına düşmanlık yaptığımızı düşünüyor mesela. Abi Fenerbahçe o akşam oynadı, rezil futbolun hesabını vermekten kaçıp hakemleri suçluyorlar. Konu bu kadar basit demiş bir başka dinleyicimiz. Gökselin Bey, hayırlı yayınlar. Taraftar olarak takımları çok sahipleniyoruz. Yenilgiyi hazmedemiyoruz. Sıkıntı bu. Bir hobi olarak görürsek bu aşırı fanatik duygudan takım taraftarları olarak kurtuluruz demiş Mustafa Bey. Hakan Bey, çok fazla isim var. O yüzden yani başka isimleri şimdi bu kendi programında söylemek doğru olmaz. İyi yayınlar Göksel'in. Penaltı verilse maçı 2-2 kazanabilirdik sözlerine ben de bir şey eklemek istiyorum. Geçen sezona dönelim. 13. dakikada penaltı verildi ve Fenerbahçe atamadı. Maçı 3-0 Galatasaray kazandı. O penaltı verilmesi şimdi ne dinlemiş olacaktık hakemleri? Penaltı verilmedi, şampiyonluğumuz çaldı. Ya ben şuna da mesela katılmıyorum. Ya mesela o günün ciddi bir suçlusu vardı. O gün Ederson büyük bir sorumsuzluk yaptı. Bunda hemfikirdik. Ya araya biraz zaman geçti. Yok Barış Alper dibine giriyor, yok hakem Ederson'a çok yaklaşıyor falan. Ya Ederson o maçta maçın başından sonuna kadar kendini attırmaya çalışmıştı. Ki bunda Fenerbahçe taraftarları da hemfikirdik yani burada. Bir kesim bambaşka bir şey çıkarttı oradan. Sonrasında Ederson masum oldu. Ha bu sezon müthiş performans gösteriyor ama onda değilim ben. Geçen sezonki maçtan sonra yani bir hafta, iki hafta, üç hafta, dördüncü haftada bir baktık Ederson... Yani hiçbir şey yapmamış, takımını korumak istemiş, o yüzden kırmızı kart görmüş gibi lanse edilmeye başlandı. O da çok ilginç yani. Ya sosyal medyada gerçekten bu algı olayı çok enteresan bir şekilde yapılıyor, yönetiliyor. Şaşırıyorum, kalıyorum. Peki kısa bir araya gidelim. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Koray Güçlü bizimle birlikte olacak.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Oo, her yerden sipariş aldık.
3: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
2: Tabii ya.
3: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
2: Tami.
3: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
4: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
5: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master minibüs üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
6: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen tavayı şehre dönüşe özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
7: Sıradaki şarkı Hep İcin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
8: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
9: Serkan.
10: Efendim abi.
9: Soran olursa bankaya gittim döneceğim.
11: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
10: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Kep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
9: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
12: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
13: Empara. En para bankanın güzeli.
1: Reklam bitti. Reklam.
14: Yeni dönem listesi hazır. Kalem, defter, çanta, bir de bütçe. Yeni müşterilere özel 2,79'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
15: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
16: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
17: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
18: Bankkart, seni düşünür o.
1: Reklam bitti.
19: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
20: Trabzonspor Mısır'ın sultanını Trabzon'a getiriyor. Bordo Mavililer Liverpool'dan ayrılan 34 yaşındaki Muhammed Salah'ı kadrosuna kattı. Adı uzun süre Beşiktaş'ta arılan ancak siyah beyazlı ekiple anlaşma sağlayamayan Muhammed Salah Karadeniz temsilcisiyle el sıkıştı ve Bordo Mavili formayı giydi. Sağ kanattan merkeze yaptığı koşular, sol ayağıyla ürettiği goller ve ceza sahasındaki bitiriciliğiyle tanınan Salah artık Bordo mavili formayla sahne alacak. Peki Muhammed Salah kimdir? Salah'ı inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Muhammed Salah 15 Haziran 1992'de Mısır'ın Negrin kasabasında dünyaya geldi. Futbola Makovlu'nun altyapısında başlayan Salah henüz 18 yaşındayken A takıma yükseldi. Mısır 2-1'e çıktı. 45 maçta 12 gol kaydeden genç kanat 2012 yılında Basel'e transfer olarak Avrupa'ya adım attı. İsviçre temsilcisinde 79 karşılaşmada 20 gol atan Salah 2 lig şampiyonluğu yaşarken 2013'te sezonun oyuncusu seçilmişti. Özellikle Avrupa kupalarında Chelsea'ye karşı sergilediği performans ona Premier Lig'in kapısını açacaktı. Ocak 2014'te Chelsea'ye transfer olan Salah, İngiltere'deki ilk döneminde beklediği süreleri bulamadı ve 19 maçta 2 gol attı. Bunun üzerine İtalya'ya kiralanan Mısırlı oyuncu Fiorentina formasıyla 26 maçta 9 gol kaydederek yeniden çıkışa geçti. Ardından Roma'ya giden Salah, burada geçirdiği 2 sezonda 83 karşılaşmaya çıktı ve 34 gol attı. Roma'daki performansını milli takıma da taşıyan Salah, 2017 Afrika Uluslar Kupası'nda 2 gol ve 2 asist üreterek Mısır'ın finale yükselmesinde önemli rol oynadı. Kulüp ve milli takım formasıyla sergilediği futbolun ardından Liverpool 2017 yazında Roma'ya 42 milyon euro ödeyerek Salah'ı kadrosuna katmıştı. Aynı yıl Dünya Kupası Afrika elemelerinde de ülkesinin en önemli oyuncusu olan Salah attığı 5 golle 3. turun gol kralı oldu. Kongo karşısında biri uzatma dakikalarında gelen 2 gol kaydeden yıldız oyuncu Mısır'ı 28 yıl sonra yeniden Dünya Kupası'na taşımıştı. Salah'ın Liverpool kariyeri ise daha ilk sezonunda tarihe geçti. Tüm kulvarlarda 52 maça çıkan sağ kanat 44 gol ve 14 asist üreterek Premier Lig'de gol kralı oldu. Everton karşısında attığı golle de 2018 FIFA Puskas ödülünü kazanmıştı. 9 senelik Liverpool kariyerine 442 maç, 257 gol ve 120 asistle tamamlayan Salah, kulüp tarihinin en golcü 3. oyuncusu oldu. Bu süreçte 2 Premier Lig ve 1 Şampiyonlar Ligi'nin de aralarında bulunduğu 8 büyük kupa kazandı.

0: Göksel'in Çağrı Saraç'la Haber Masası devam ediyor.
1: Yeniden birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birazdan attığımızda Koray Güçlü olacak. Sizlerden gelen mesajlar da var. Bir dinleyicimiz diyor ki yenilgiyi hazmetmek durumu değil. Bir insanın canı yanarsa ağzından çıkana bakmaz. Dinleyici kazanmak için prim yapma. Yayına girerken formanı çıkar. Kaan Bey demiş mesela. Kaan Bey mesela bir önceki mesajınıza bakıyorum. Çarşamba günü atmışsınız. Demişsiniz ki Beşiktaş taraftarı Çorum'a 6 tane attı. Çorum Fenerbahçe değil, karıştırmasınlar. Siz iddialı yorum yapmışsınız. Siz yanılmışsınız. Suçlu, prim yapan, formalı olan ben oluyorum mesela. Yani ki hangi takımda olduğuma dair fikriniz var mı? Yazın, ben size söyleyeceğim. Cevap vereceğim. Hangi takımda olduğunu söyleyeceğim. Ben sizin tahmininizi merak ediyorum. Hani yayına girerken formanı çıkar diyorsunuz. Hangi formayı yani ben? Yani 30 tane mesaj geliyorsa 15'i Galatasaraylı damarını bırak, işte 10'u Beşiktaşlılığını yansıtma, 5'i işte Fenerbahçeliliğini bırak artık falan, hani bu şekilde. İyi yayınlar, herkesin tuttuğu bir takım var, saygı çerçevesinde olmak gerekir demiş bir dinleyicimiz. Doğru, katılıyorum. Selamlar, neden sürekli bu radyoda Fenerbahçe'nin sorunları konuşuluyor? Diğer takımları da konuşalım. Geniş bir futbol ligimiz var. Sıkıldık bence. Her takımı konuşuyoruz bu arada. Los Angeles'tan selamlar. Emre ben. Bence Türkiye'deki hakem probleminin nedeni standart yok. Tek sorun bu. İyi yayınlar diliyorum demiş Emre Bey. Fenerbahçe taraftarları zaten mutsuz, sizi dinledim. Bunalıma girdim demiş Emre Bey. O kadar da abartmaya gerek yok. Bir derbi kaybı bu arada. İki maç kaybetmiş Fenerbahçe. Daha ligin başında yani. Roma maçında alınacak bir galibiyet. Bence çok farklı bir hava yaratır. Hocam gerçekten sabah akşam dinliyorum. En tarafsız spikerlerden biri sensin demiş bir dinleyicimiz. Çok teşekkür ediyorum Çağlar Bey, değerli mesajınız için. Öyle gözüküyorsa ne mutlu bize. Mesela Galatasaraylısın Göksel'in demiş bir dinleyicimiz. Değilim. Değilim. Beşiktaş taraftarıyım Aziz Bey. Yani bakın yanılmışsınız mesela. Söyleyeyim, açıkça söyleyeyim. Daha önce Melih abi de söylemişti yani. Beşiktaş'ı destekliyorum ama en çok linci de oradan yiyorum mesela. Peki hemen bağlantımızı gerçekleştirelim. Koray Güçlü bizimle birlikte olacak.

0: Ve hattımızda Koray Güçlü var. Koray abi hoş geldin öncelikle.
1: Merhabalar Gülsün, iyi akşamlar.
0: İlk olarak Fenerbahçe Beşiktaş derbisi 2-1'lik mağlubiyet ve Fenerbahçe Roma karşısında olacak. Nasıl değerlendiriyorsun? Derbinin yansımaları olur mu? Ve güçlü bir Roma var. Sen de İtalya Ligi'ni takip ediyorsun, evet. Ve Malin, Dybala, öncelikle zaten Gasperini. Yani nasıl kesinlikle değerlendiriyorsun Roma'yı?
1: Yani Fenerbahçe için derbi hiç istediği gibi geçmedi. Yani benim de açıkçası beklediğim gibi bir derbi olmadı. Beşiktaş'ın çok daha üstün oynadığı bir maç seyrettik. Oyun olarak hakemi artık konuşmayalım. Zaten 3 gündür hakem konuşuyor sevgili Göksel'in, ama ben oyuna geçecek olursam Beşiktaş maçında İsmail Kartal'ın istediklerini hiçbir şekilde sahaya yansıtamadığı ve İtalyano'ya tabiri caizse taktik açısından yenildiği bir maç seyrettik. Şimdi dediğin gibi Roma bambaşka bir takım. Gasperini benim çok hayran olduğum teknik adamlardan biri. Çok beğendiğim bir teknik adam. Roma'ya da inanılmaz bir ivme kazandırdı. Çok iyi gidiyor. Çok iyi başladı. Ama bu Şampiyonlar Ligi havası, müziği çok iyi biliyorsun, farklıdır. Yani
0: evet,
1: hatırlarsın Fenerbahçe'nin hatırlar mısınız? Zico ile bir Inter maçı başladı. Mutlak favori Inter'de, evet, eksikleri vardı ama Fenerbahçe o gün Inter'i sağdan sildi. Yani ya, İbrahimovic'in
0: Alex'in falan abi, Alex'in Zanetti'ye, evet, kariyerinin en zor maçını yaşattığı maç olabilir.
1: Katılıyorum. Yani o yüzden bu Şampiyonlar Ligi'nin havası bambaşka, ama tabii eksikler var. Gendüzo olmayacak, Asensio olmayacak. Rotasyon bekleniyor. 2-3 oyuncunun yer değişeceği. Ama İsmail Kartal için gerçekten, ama gerçekten, yani bunu daha Eylül başında söylemek istemezdim ama çok kritik bir maç İsmail

0: için öyle söyleyeyim Gökhan.
1: Tabii abi, Şampiyonlar Ligi atmosferi farklı falan dedik ama kaçırdığımız bir nokta var. Kaçırdığımız nokta da şu: Roma da çok hasret kaldı abi. En son 2018-2019.
0: Doğru. Yani mesela Roma değil de daha böyle Inter, belki Fenerbahçe, Inter'le şu an karşılaşsa daha, çünkü şunu da kabul edelim, şimdi Şampiyonlar Ligi'nin formatı değiştikten sonra işte böyle Inter, Real Madrid, Barça işte gibi, Liverpool, City gibi takımlar bu grupların ilk maçlarında böyle çok fazla asılmıyorlar maçlara, kabul edelim. O yüzden ama dediğim gibi Roma aç. Roma da aç yani. Roma da Fenerbahçe gibi istiyor. Bir de form düzeyi yüksek. Ya Fenerbahçe'nin gerçekten orta alanda çok iyi basması gerekiyor. Çok top kaybı yapmaması gerekiyor. Eksik yakalanmaması gerekiyor. Yani gerçekten zor maç. Malın inanılmaz formda, dediğin gibi. Dybala, sonradan giren Şule çok iyi bir oyuncu. Gasperini zaten gerçekten göze hoş gelen, futbol oynatan bir teknik adam. Ama kendi evimde yani en azından yenilmemesi lazım Fenerbahçe'nin, Göksel'in, öyle söyleyebilirim. Yani kaybederse zaten Beşiktaş'ı kaybetmişsin. Taraftar isyanda, yani daha Eylül'de yok işte kongre hazırlıkları başladı gibi saçma sapan konuşmalar geçmeye başladı. Yani Fenerbahçe için çok kritik maç. Bu kadar kritik olmasını beklemezdik ama kritik bir noktaya geldi. Yani 4'te 2 yaparsan, 2 tane mağlubiyet alırsan ligde, böyle olur bu işler.
1: Peki bir diğer tarafta Galatasaray'da da sıkıntılı durumları var abi. Yani Osimhen'den yoksun bir Jose Alvalade deplasmanı. Lisbon'da olacak Galatasaray. Nasıl değerlendiriyorsun?
0: Şimdi maçlarını kesin anlatmışsındır. Dediğin gibi Portekiz'de iyi bir atmosfer yakalıyorlar. İyi bir takım.
1: Evet.
0: Gerçekten iyi bir takım. Ya orada kim giderse gitsin kesin 3 puan yazamadığı bir yer. Osimhen'siz Galatasaray, Başakşehir maçına da gördük. Gerçekten Osimhen'siz Galatasaray'ın zorlandığını görebiliyoruz biz. Ne zaman Osimhen oynamadı? Geçen sene o Afrika Kupası zamanını hatırla sevgili Göksel'in. Biz zaten biliyoruz. Şimdi Lemina'nın da olmama ihtimali çok yüksek. Herhalde Barış'la başlayacak. Barış çok formsuz ve mutsuz görünüyor. Deniz Gül'le başlar mı bilmiyorum. Hani Portekiz Ligi'ni, Lisbon'u iyi bildiği için, ama ben Barış'la başlar diye düşünüyorum hocanın. Ama Galatasaray maçı da kolaydı. Yani bu hafta zorlu rakiplerle oynuyoruz. Şansa böyle bir denk geldi. İki takımdan da açıkçası galibiyet gelmesini çok gerçekçi bulmuyorum. Açık söyleyeyim, çok büyük sürpriz olur yani.
1: Peki Beşiktaş'a nasıl bir paranteze açarsın abi? İtalyano ile birlikte çok farklı bir kimlik gerçekten.
0: İtalyano bir kere takım olgusunu yaratmış Beşiktaş'ta. Yani her oyuncu birbirine yardım ediyor ve takım dışı üst seviyede iyi bir orta alan kurgusu yarattı. Bunu açık söyleyelim, Sergen Hoca kusura bakmasın ama yaratamamıştı. Yani geçen seneki Orkun'la bu seneki Orkun arasında hani siyahla beyaz kadar fark var. Olaytan'ın performansı, ben çok beğeniyorum Olaytan'ı. Evet. Bazen çok fazla eleştirenler var, son vuruşu yok. Zaten Olaytan'ın bence son vuruşunda da üst seviye olsa Olaytan hani Beşiktaş'ta falan kalmaz. Çok üst yerlere gidebilecek çocuk bir oyuncu. Beşiktaş'ın en büyük sıkıntısının ben savunma hattının ortası olduğu kanaatindeyim. Yani orada bir türlü ben ikna olmuyorum Göksel'e. Yani Agbadu'ya da olmuyorum, Emirhan Adaşalo'ya da. Orada biraz sıkıntı yaşayabilir.
1: Golü de zaten böyleydi Beşiktaş abi.
0: Efendim?
1: Golü de oradan yedi zaten.
0: Evet, yani biraz orayla alakalı sıkıntı var. Hücumu zaten toparladı. Kanatlar gayet fena değil. Yedekleri de artık kanatların var. Ama orayı bir tane böyle daha baba bir stoper alabilirdi. Rıdvan'ın performansını görüyorsun. Yani Rıdvan geçen seneki Rıdvan gibi değil. Yani onda bunlar hep Poja ile alakalıdır diye düşünüyorum. İyi de bir kaleciye sahip oldular. Beşiktaş'ın şu anki durumu iyi. Ama bunun tabii ki devamını görmek lazım. Avrupa Ligi başladıktan sonra haftada 3 maç yoğunlaşacak, sakat. Şimdi hepimiz diyoruz ya, Fenerbahçe bak sakatlar şunu yok. Şimdi Beşiktaş da Allah korusun. Aynı anda Orkun'un, Vlahovic'in ve kimin diyelim, işte Trossard'ın olmadığı bir maçta Beşiktaş ne yapabilir acaba gibi. Evet. Yani bunları da görmemiz lazım. Eksikler olacak, cezalar olacak. Ama şu anki gidişatta İtalyano ile kimya tuttu. Yani bu sene böyle Kasım'da ligden kopacak bir Beşiktaş görünmüyor gibi. İnşallah da öyle olur. Ama tabii daha uzun bir maraton, daha çok erken. Ama ben Beşiktaş'a mutlu olduğunu düşünüyorum. Şimdi Erzurumspor maçında da herhalde bilet bulmakta zorlanacak taraftar.
1: Kesinlikle öyle gözüküyor abi ve bir diğer tarafta da Trabzonspor. Trabzonspor'da Fatih Tekke gittikten sonra bir reaksiyon maçı oldu. 5-0'lık evet. Galibiyet. Nasıl değerlendiriyorsun ve sence yeni teknik adam kim olacak?
0: Vallahi reaksiyonu bekliyordum. Gerçi ilk 10 dakikada maç bitti zaten. Bir tane de hakem hatası oldu açıkçası benim fikrim ama onlar olmasa da Trabzonspor'un kazanacağı bir maç olacağı belliydi, aşikardı. Ya, Trabzonspor gerçekten aslında hani izlemesi zevkli de bir takım oldu. Aralı işte diğer Midyant'tan aldığı Flos'u işte ona açısı sala. Orada da teknik adam kim olacak ben de merak ediyorum. Çünkü gerçekten geçen seneki gibi değil, daha böyle baba oyuncuların da olduğu bir Trabzonspor var. Geçen sene çok fazla değil, daha böyle kolej havasındalardı. Kim gelir bilmiyorum. Çok fazla boşta hoca var. Yani yabancı mı olsa, Türk mü olsa merakla bekliyorum ama Hüseyin Hoca'yı da çok da yabana atmamak lazım. Hı hı. Sevgili Göksel. Yani Hüseyin Hoca da artık hani aslında bir teknik adam, teknik direktör. Şimdi bu hafta da bilmiyorum ne olacak. Onunla çıkarsalar gene kazanırsa acaba bir devam edelim denir mi? Milli araya kadar bir deneyelim denir mi? Çünkü milli uzun bir milli ara var. Gerçekten ilk defa böyle bir şey olacak. 21 gün ara var. Çok büyük bir rakam. O yüzden oraya kadar Hüseyin Hoca ile devam edip orada mı düşünecekler? Bir bekleyip görelim ama Trabzonspor gerçekten gol yollarında sıkıntı çekmez. Ama orada da aynı Beşiktaş'ta dediğim gibi ben savunma hattına çok güvenmiyorum.
1: Peki Koray abi, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların
0: ben
1: için.
0: Ben teşekkür ediyorum. Kolay gelsin Göksin.
1: Teşekkürler abi. Koray Güçlü ile birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Birazdan Yaşar Kurt bizimle birlikte olacak. O zamana dek mesajlarla devam edelim. Mesajlarınızla devam edelim sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Herkese selamlar. Koray Bey'e sormak isterim demişsiniz İsmail Bey ama yeni geldi. Mesaj: Türkiye bir haftada Fransa, İtalya ve Belçika gibi zor maçlara çıkacak. Acaba kredisi tükenmiş bir Montella kötü sonuçlar alırsa Fenerbahçe için düşünülür mü? Güzel bir soru. Yaşar Kurt'a bu soruyu soracağım İsmail Bey. Göksel Bey haklısınız ama Halil Umut Meler meşale yanarken maçı devam ettiren Fenerbahçe kalecisinin kafasına darbe yemişken maçı devam ettiren ve o maçta Beşiktaş maçında 5 ya da 10 net faul iki takıma da yanlış veren bir adam. Ben bu adamı izlemek zorunda mıyım? Peki bu adam mesela ne zaman cezalandırılacak? Yani ya şöyle örnekler vereyim. Majör hatalardan bahsediyorsunuz. Hani yabancı hakemler diyorsunuz ya mesela. Mesela Marçinyak, Dünya Kupası finalini yöneten bir hakem. 2 sezon önce olması lazım, kontrol edebilirsiniz. Bayern Münih Real Madrid eşleşmesiydi. Bayern Münih'in golünü vermedi direkt, yani düdük çaldı. Aynı Vlahovic'in pozisyonu gibi düşünün. Düdük çaldığı için kaleci de atlamadı ama çok net bir fırsattı. Pozisyonda offside bile yoktu. Kafasına göre düdük çaldı mesela. Hani tek bizde olmadığını söylemeye çalışıyorum. Geçtiğimiz sezon Real Betis ya da Sociedad, ikisinden biriydi. Valencia da olabilir. Valencia'ydı, Valencia. Real Madrid mücadelesi. 90+3. 2-2 karşılaşma yanlış hatırlamıyorsam. Bellingham orta geliyor. Bellingham kafayı vuruyor. Orta geldiği anda maçı bitiriyor. Ve o kafa vuruşu ağlarla buluşuyor. Gol sayılmıyor. Yani çok sayı da var. İngiltere Premier Ligi saymakla bitmez zaten. Ben sadece şuna takılıyorum. Ben hakemlerimiz mükemmel maç yönetiyor demiyorum. Benim takıldığım nokta, yani Avrupa'da bu kadar oluyor, bu kadar konuşulmuyor. Çünkü bunun nedeni sorumluluk kabul etme duygusu var. Bizde bu yok. Roma'yı yakacağız. 2-1 diyor bir dinleyicimiz. Maç burada ya. Yani takım olarak yakacağız inşallah. Duygusal olmaya gerek yok. Galatasaray'ın şansı bile yok. Her iki takım da yenilir demiş bir başka dinleyicimiz. Bu kadar ne ihbirine bile laf söylüyorsunuz. Pes seviliyorsun hocam demiş Erhan Bey. Çok teşekkür ediyorum değerli yorumlarınız için. Göksel Bey hayırlı yayınlar. Fenerbahçeli futbolcular temasta ve temaslı futbola ve sert futbola yıldırılıyor. Buna da sözde hakemler göz yumuyor demiş Mustafa Bey. Yorumu bu şekilde. Hüseyin Mecit bizlerle birlikte selamlar kendisine de. Selamlarını iletmiş Yaşar Kurt bizimle birlikte olacak. Şampiyonlar Ligi'ni konuşacağız Yaşar Kurt'la birlikte. Rakiplerimizle de konuşacağız tabii. İtalya futbolunu yakından takip eden bir isim Yaşar Kurt. Roma hakkındaki detayları, zaaflar sorulmuştu ya, Yaşar Kurt'tan alacağız bunları. Birazdan kendisi attığımızda olacak. Sporting hakkında bir iki şey söylemek gerekirse bu arada Sporting iki kanadını da sattı. Dün Cem Odabaşı ile yaptığımız bağlantıda da belirtmişti. Trincao ve Pedro Gonçalves. Gonçalves artık Fiorentina'da, Trincao da Suudi Arabistan Ligi'nde El Ahli'de forma giyiyor. Oralara eklemeler geldi. İran Kunda Dünya Kupası'ndan hatırlarsanız Avustralya milli takımında bize karşı etkili bir performans göstermişti. İren Kunda gol de atmıştı hatta. Göksel abi Halil Umut Meler erken falan değil. Yani bir yorumunuz. 28 senede başkan olarak 3 farklı isim geldi Fenerbahçe'de. Fıkra bu kadar. Para var diye mi iyi yönetiyorlar diye mi oldular? Fıkra bu kadar diyor Hakan Bey. Peki Yaşar Kurt'a gidelim. Yaşar Kurt hattımızda. Yaşar hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Yüksel nasılsın?
1: Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
2: Çok teşekkür ederim. Sağ olasın.
1: Fenerbahçe Roma karşısında olacak. Tabii Serie A'yı yakından takip ediyorsun. Dinleyicilerimizin de soruları vardı. Ya Roma uçuyor. Evet görüyoruz. Serie A'da zirvedeler ama hiç mi zaafları yok şeklinde? Nasıl değerlendirirsin Roma'yı ilk olarak?
2: Yani Roma bu sezon başı itibaren artık bir Gasperi'nin takımı haline geldi denebilir. Yani geçen sene bir geçiş dönemindeydi. İlk senesiydi Gasperi'nin ve ikinci senesinde dahi bu kadar çok bir kimlik, kendi kimliğini katması çok fazla beklenmiyordu ama gerçekten sezon aynı fırtına gibi başladılar ve özellikle geçen sene devre arasında aldıkları Donny Malen'le beraber hücumda hani Dybala'nın da biraz kendine geldiğini görüyoruz ve bununla beraber hücumda zaten üretim konusunda hiç problem yaşamıyorlar. Savunmada da zaten savunma konusunda şöyle söyleyeyim, son Serie A'da şimdiye kadar ilk iki maçta gol yemediler. Atalanta maçında ilk gol yemediler ama savunmada bazı küçük problemleri var diyebiliriz. Yani Endika'da, Mancini'de, Hermoso'da ayakları çok temiz toparlar olmasına rağmen savunmada zaman zaman aksayan oyuncular. Yani Molina ve Eski inanılmaz iyi hücum kanat bekleri. Onların arkasına geçebildiğiniz noktada belki problem yaratma şansınız var ama yani şu an Fenerbahçe'nin Beşiktaş maçındaki performansını da gördük ki aslında Fenerbahçe'yi taraftarları asıl düşündürmesi gereken durum bu olmalı. Çünkü Roma'da Beşiktaş gibi biraz daha ön alan presini seven, alan daraltmayı seven bir takım. Yani Gasperi'nin İtalyan oyunları birebir olmasa da çok birbirine benzeyen oyunlar denebilir. Yani ve hatta Gasperi'nin bu birebir baskıları İtalyan'a da daha agresif yaptıran bir antrenör. O da muhtemelen Beşiktaş maçını izlemiştir ve biraz ana planı buna göre yapacak gibi duruyor. Buradaki tip nokta Fenerbahçe geriden oyun kurmamalı kesinlikle. Yani o, biraz daha kenarlara ve belki Vedat Muriç'e ki Vedat'ın da bu konuda ne kadar mahir olduğunu biliyoruz. Uzun top yollayıp bu oyuncuların indirip ikinci bölgede veya ikinci bölgede topun indiği yerde biraz daha oyun kurması bence biraz daha iyi olabilir. Çünkü Ake Skriniar yanına koyabileceğiniz üçüncü bir oyuncu olmadığı için denendikli oraya Gendizli'nin geldiğini görüyorduk ki bu maçta Gendizli de yok. Hani Kante ve İsmail de o yüksek şiddetli baskıda biraz problem yaşayabilirler top çıkarma konusunda. Ona keza Ederson'da ne kadar uzun top attığını düşünürsek bence ana başlangıç planı dediğim gibi biraz daha uzun vurmayacağını olabilir.
1: Tabii Don Yılmaz'ın ve Dybala ikilisine bir parantez açmak gerekir. Nasıl dikkat edebiliriz bu isimlere?
2: Yani Malin, yani şöyle söyleyeyim, Malin de Dybala da zaten çok kendilerini kanıtlamış oyuncular. Biraz daha şöyle söyleyeyim, Dybala zaten İtalya Ligi'nde oynadığı her takımda kendini gösterdi. Palermo'dan beri yüksek performans gösteriyor. Don Yılmaz'ın da İngiltere'de Aston'da da biraz düşüşte gibi dursa da Roma'da ki yani burada da biraz lig kalite farkı var. Kendini çok ekstra göstermiş gibi duruyor. Yani Malin'i Skriniar'la birebir kontrol edebilirsiniz. Bunda çok fazla bir problem çıkacağını düşünmüyorum. Çünkü Skriniar'da zaman zaman çok yani Osimhen'de yani Vlahovic'de zaman zaman sıkıntı yaşadığını gördük ama hani Don Yılmaz'ın net bir 9 diyebileceğimiz bir pivot santrafor olmadığı için biraz daha kenara da atabileceğimiz santrafordan ziyade biraz daha forvet özellikli bir oyuncu. Güçlü mü? Hiç fena değil gücü ama Skriniar birebir başa çıkarabileceğini düşünüyorum. Dybala konusunda yani Dybala'nın ceza sahası içine atacağı koşular çok dikkat edilmesi gereken konulardan biri. Yani Malin, Dybala hatta orada son zamanlarda işte Moray'da görüyoruz. Bu üçlü arasında bağlantıya girip bir anda ceza sahası koşusunu hızlı bir şekilde atabiliyorlar. Burada İsmail ve Kante'ye çok iş düşüyor. Yani muhtemelen belki hani Kante, İsmail ikilisini Dybala Moura ikilisiyle birebir eşleştirebilir. Ya da bilmiyorum sadece belki savunma olsa başka bir planı vardır ama en azından Dybala'nın ben birebir savunması gerektiğini ve ceza sahası için atacağı koşulların dikkatle takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum.
1: Peki Sporting Galatasaray Sporting karşısında olacak. Osimhen oynamayacak. Nasıl değerlendiriyorsun?
2: Yani her ne kadar deplasman iç saha farkı olsa da ben Galatasaray'ın ilk hafta üzerinde Fenerbahçe'de daha rahat bir maça çıkacağını düşünüyorum. Yani rakip olarak, rakip özelinde en azından. Çünkü Sporting çok fazla güç kaybetti. Oyuncuları sattı ve yani hem Diomen de gitti, Yılmen gitti, birkaç oyuncusunu daha gönderdi ve yavaş yavaş yeni yeni yapılanmaya çalışan bir takım. Ve tabii ki geçen seneden bu ligi 600 olan Suarez var. Yani Gökereş'in arkasına geldi ve gerçekten etkili bir oyun sergiliyor. Ve ona kez daha Diomen diye satsalar da merkez ikilisi Inacio ve Zabas gibi iki tane bu şeylerle için tecrübeli oyuncular var diyebiliriz. Santrafor konusunda yani muhtemelen 9 numarada Barış Alper'i izleyeceğiz gibi duruyor. Çünkü yani bir deplasman oyunu, iki tane düşüş topar. Oraya biraz daha Barış'ı görmek isterseniz yani Denizli benim için çok büyük sürpriz olur. En azından onu söyleyebilirim. Orta sahada da yani Lenin'in eksikliği bence asıl burada problem yaratabilecek unsurlardan biri. Çünkü yani Torreira'nın yanına Sara'yı çektiğiniz zaman Lenin'e kadar tutucu olmadığı için Sara savunma konusunda, alanı savunma konusunda yani geçiş savunmasında da biraz problem yaşadığını görüyoruz Sara'nın. Lenin'in yanında hani Torreira'nın yanında Lenin'e kadar aktif olamıyor. Ona keza yani Torreira'nın yanında Lenin olmadığı zaman, Sara olduğu zaman Atıl Kerem'in de biraz daha ağırlık konusunda, hız konusunda defektlerin ortaya çıktığını zaman zaman görüyoruz. Yani Lenin'e hem orayı biraz daha tutup hem de Atıl Kerem'in kademesine mi diyeyim artık biraz önündeki adam olarak daha atlet olduğu için oranın orayı da biraz kapatıyor gibi duruyor. Yani burada kritik nokta şu olabilir. Evet Lenin'e Torreira Sara oynasa da Batrot onun çok fazla orta saha istemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü deplasmanda oynuyor ilk hafta ve Galatasaray'ın bence yani kazanır kazanmaz olabilir ama net bir şekilde bence kaybetmemesi gereken bir maç. Çünkü bu fikstürde her bir puanın bence çok fazla önemi var Galatasaray üzerinde. Anlatıdan yenilmemek olmalı ama buradan çıkacak bir 3 puan bence çok değerli Galatasaray için.
1: Ve tabii Şampiyonlar Ligi'nde bugün perde açılıyor. Gerçekten heyecanlı mücadeleler var. Real Madrid Inter'le başlayalım. Bir tarafta Arda Güler, diğer tarafta Hakan Çalhanoğlu. Nasıl değerlendiriyorsun bu karşılaşmayı?
2: Yani Arda ya tabii ki ilk hafta üzerinde geçen son beğendiğim maçlarından bir kırmızı kartla oynayamayacak ama Hakan'ı hafta içi oynatmadı Çivu derbide ve yani sonradan oyuna girse de biraz daha belki bu maçı bitirmek için olabilir ya da bir maç performansı olabilir ki Bakuli'ye karşı bence çok fazla problem olmazdı ama iyi bir maç geçebileceğini düşünüyorum. Yani Inter, Real Madrid üzerine bakıldığı zaman tabii ki Real Madrid her zaman bu kupanın favorisi ama hem Kavaminga'nın hem Arda'nın hem Bernardo'nun olmaması orta saha üzerinde ki Inter'de baktığımız zaman Barella, Hakan işte orada Zielinski de oynayabilir, Curtis Jones oynayabilir. Orta saha üzerinde ben biraz daha Inter'in önde olduğunu düşünüyorum. Ve üçlü savunmaya baktığımız zaman da yani Mbappe, Vinicius, artık ters kanatta kim oynar bilmiyorum. Burada Bastos, Milicek ve Akanji ile ben birebir oynadığı noktada Inter'in burada da çok fazla ezileceğini düşünüyorum. Bu da kritik nokta savunma Kukureya ve Dumfries'in biraz daha bek olarak orayı genişletip biraz daha ikiye birileri devreye sokması gerektiğini istiyorum. Çünkü hani birebir eşleşmelere bakıldığı zaman evet Real Madrid ne kadar daha etkili oyuncuları olsa da ne kadar yetenekli oyuncuları olsa da alan daraltma konusunda Inter Çivi ile beraber biraz daha orada iş görmeye başladı ve yani bence en büyük fark Yann Sommer'in kaybı. Yani Yann Sommer her ne kadar senede bir iki maç sıkıntı yaşatsa da Inter'e genel rotasyonda ve özellikle Avrupa maçlarında önce hiç de fena performans göstermiyordu. Martinez kötü bir kaleci değil ama bu tip zor maçlarda daha önce hiç sınanmadığı hiç denenmedi. Onun için de çok farklı bir sınav olacak. Yani ben bu maçın çok dengeli olduğunu düşünüyorum. Yani ilk 2 takımın da tam kadro olsaydı bence Real Madrid net favori olurdu. Ama eksikleri düşündüğümüz zaman, eksikleri teraziye koyduğumuz zaman yani çok yani %50-50'ye yakın bir denge görüyorum açıkçası.
1: Peki bir başka Şampiyonlar Ligi mücadelesine baktığımızda Borussia Dortmund Villarreal ile karşı karşıya gelecek. Bu da ilginç bir mücadele. Çünkü Villarreal yani gerçekten efektif bir oyun oynuyor. Borussia Dortmund da tabii evinde Signal Iduna Park'ta çok güçlü bir ekip ama çok dikkatimi çekiyor. Çok keyifli bir mücadele olacak gibi geliyor bu bana. Nasıl değerlendirirsin?
2: Yani %100 ben özellikle Dortmund'u bu sene yani Kovac'ın her sene biraz daha ben performansı üst tura koya geldiğini düşünüyorum. Bu sene bence hiç fena değiller. Özellikle o iki tane aldıkları Yunan oyuncuyla beraber yani Karekstas ve Konstantinyalis. Bu iki oyuncu biraz izlemek üzerine bizim şeklimize atılan oyuncular ki bir tanesinin sakatlığından itibaren Envaneri'yi hemen kadro eklediler. Dortmund'un yani o Mkhitaryan kardeşinin vaat ettiği seviyeye çıkamayacak gibi dursa da bence bu seviyeler için gayet ideal. Hiç fena durmuyor. Ryerson benim özellikle beğendiğim kanat beklerinden biri. Gerçekten o oynadığı kanatı hem savunma hem hücum konusunda bence özellikle iyi bir şekilde kapatabiliyor ve iki takımın da burada yani Zerel'de baktığımız zaman Gerard Moreno, Mikhail Tatsi, Buchanan ben gerçekten beğeniyorum. Nicola Pepe burada biraz daha kendini bulmuş gibi duruyor. Tabii ki burada hani Hoyden'in de biraz katkısı var takım oyununda. Hepsini tek tek baktığımız zaman bence de bu maç biraz daha vaatkar. Özellikle gol konusunda vaatkar bir maç olduğunu düşünüyorum. Yani zevkli dikkatli bir maç izleriz bence de.
1: Peki bir diğer dikkat çeken karşılaşma yine rakiplerimiz arasında yer alan ekiplerden Aston Villa Kulüp Brugge deplasmanında olacak. Nasıl değerlendiriyorsun Aston Villa'yı hem Premier Lig'in ilk haftalarında hem de Şampiyonlar Ligi başlangıcında?
2: Yani bu tarz maçlarda yani tek maç planlarında Emery her zaman iyidir ama hem gidenler hem gelenleri düşündüğümüz zaman hani kafamda çok fazla yine oturtamadığım maçlardan biri. Yani Kulüp Brugge de hep ana tren olarak Zorlakis üzerinden değerlendirdik. Hep biraz daha Fanaken'le beraber takımın hücumdaki ana tren olarak görüyorduk ama onun da eksikliğiyle beraber acaba bu seviyelerde nasıl bir performans gösterecek? Benim de merak ettiğim konulardan biri ki Aston Villa'nın da birçok kritik noktada yeniden yapılandığını düşünürsek bence bu maç mesela biraz daha denge maçına yakın. Ama ben Kulüp Brugge'in yarım adım da olsa biraz daha önde olabileceğini düşünüyorum. Çünkü bence Aston Villa ana odak olarak biraz daha ilk haftalarda kaybettiği puanlarla beraber lige yüzünü dönmüş olabilir. Yani biraz daha iç sahadaki maçları kazanıp belki Kulüp Brugge maçına feda etme şansı da olabilir. Çünkü ben Emery'nin Şampiyonlar Ligi'nde ikinci turdan mesela yukarı çok fazla gidemeyeceğini bildiği için burayı belki feda edebilir bu sene üzerinde. Bilmiyorum Kulüp Brugge'yi biraz daha yakın görüyorum. Ama yani bir tarafın forveti Nicola Jackson, bir tarafın kalecisi Jan Sommerken de yani Kulüp Brugge'yi favori görmek çok zor geliyor bana.
1: Yarın da heyecanlı mücadeleler devam edecek. Liverpool Atletico Madrid nasıl değerlendirirsin?
2: Yani ben Atletico Madrid sene başından beri izlediğim maçlar üzerinde değerlendirirsek beğeniyorum çünkü özellikle geçen seneden itibaren hatta son 2-2,5 senedir o kabuğu bir şekilde değiştirmeye çalışıyor Simeone. Özellikle hücum hattındaki değişikliklerle beraber yani işte Lukman geldi, Bayana'yı gördük. Orada hani Sörlot'un gelmesi zaten yani şu an evet denklem de yok ama Sörlot, özür dilerim Alvarez şu an denklem de yok ama Alvarez'in, Lukman'ın, Bayana'nın da geldiği denklemlerde biraz daha toplu oynamaya, biraz daha rakipleri sağla çok fazla vakit geçirmeye çalışan bir Atletico Madrid görüyoruz. Ki bu sene ben hani Kandilli'nin de gelmesiyle beraber bunu çok daha fazla görüyoruz. Çünkü yani benim izlediğim en iyi yetenekli oyunculardan biri. Biraz fiziksel dezavantajı var ama gerçekten topu ayağına aldığı zaman bence etkileyici bir oyuncu. Onun için yani biraz daha geride açık verseler de yani çok biraz daha yedikleri gol sayısı atsa da bence daha keyif veren, daha hücumcu, daha gol atan bir takım haline büyümeye başladı Atletico Madrid. Liverpool'a baktığım zaman yani Liverpool'un geniş rotasyon üzerinde çözmesi gereken çok konu var. Ama en azından bek konusunu bence yavaş yavaş çözmeye başladılar. Tabii ki biraz daha bekleyen bek olarak, üçüncü bir stoper olarak Araujo koydukları noktada sol bekte herkesin çok yeri gittiği ve hücumu 3-2-5'leri çok daha rahat kurduğu bir sistem gördük. Ki ben sol tarafta Kerkez'in yanında ters ayakta olsa Frimpong'un da göreceğiniz denklemler olacak. Yani Araujo, Jake ve Van Dijk 3 stoper geride bekleyip bir kanat bekiyle ilerideki 5'i çok daha rahat kurduklarını göreceğiz.

0: Gak bu sezona gayet iyi başladı. Barcola'dan da istedikleri katkıyı aldıkları zaman bence Liverpool tekrar yavaş yavaş hem Şampiyonlar Ligi'nde hem ligde kendini gösterecekleri denkleme girecek. Ama yani 2 sene önce şampiyon olmuş, hatta üzerine yani 500-600 milyon euro para harcamış bir takımın için söylenmesi zor, ama hala bence zamanı ihtiyaçları var. Yani gitse çok ihtiyaçları var. Çünkü artık 2. sezonuna giriyor. Biraz daha formlu kalması ve takımı hücum konusunda liderlik etmesi gerekiyor. Tüm bunlar yan yana geldiği zaman bence hala İraoğlu yönetiminde bir şeyler vaat ediyor takım.
1: Ve bir diğer tarafta Allegri'nin Napoli'si bir hayli yaralı bir şekilde Arsenal karşısında olacak. Arsenal'da eksiklere rağmen bir şekilde kadroyu doldurabiliyor. Gerçekten ilginç bir rotasyon.
0: Tabii yani özellikle yani savunmada hani Moskova ya da Saliba'nın biraz sakatlığını gördükleri zaman hani Ece Konsa gibi bir milli takım stoperini direkt çekebiliyorlar. Hani savunmada rotasyon azlığına hiç tahammülü yok Arteta'nın. Hani buna Konsa transferi net bir şekilde gördük. Yani Arsenal Napoli deplasmanında geçen sene ligde aldığı ahın bedelini ödeyecek gibi duruyor. Çünkü yani Allegri muhtemelen minimum 60-70 dakika takımı kapatmaya çalışacak. Arsenal'ı duvara geçmeye çalışacak ki bence rahat da geçebilirler. Çünkü yani şöyle bir durum var. Allegri kendi oyununu bu takımı oynatmak istiyor. Ama eldeki hamur bence buna uygun değil. Yani Lobotka, McTominay, Anguissa yani bu üçlüyle bir yere kadar takımı kapatabilirsiniz. Yani çünkü bu takım biraz daha geçişi oynamak, hatta yarı Lobotka ile beraber, McTominay ile beraber rakipleri sağda daha çok zaman geçirmeye sayan bir takım gibi duruyor ki işte Conte'le de Spalletti'le de başarı ve şampiyonluk aslında biraz böyle geldi. Allegri biraz bu takımın kimyasına ters bir oyun oynatmaya çalışıyor. Onun için bilmiyorum ya Allegri değişmek zorunda ya Allegri takımı değiştirmek zorunda. Bir kan ıssızlığı var gibi duruyor orada. Arsenal üzerine bakıldığı zaman da yani yeni transferlerle beraber öyle bir rotasyon haline geldi ki hem ligi hem burayı Şampiyonlar Ligi'ni 2 farklı 10 bile çıkarttık. Yani çok ikisinde de çok iddialı noktaya gelebilecek seviyeler. Yani Arsenal tartışmasız favori gibi duruyor ama Allegri bu tarz maçlarda çok fazla büyük takımın canını yaktı.
1: Peki, Yaşar çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
0: Ben çok teşekkür ederim.
1: Yeniden görüşmek üzere.
0: Hoşçakal.
1: Yaşar Kurt'la birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Galatasaray yarın akşamki maça 4-6-0 formatıyla çıksın. Kontratakla minimum 2 gol bulur. Önemli olan defansı sağlam tutması demiş bir başka dinleyicimiz. Kısa bir araya gidelim. Aranın ardından son bölümde birlikteyiz.
2: Göksel'in çağrısı araçla haber masası devam edecek.

0: Radyo Gol'de L1 üçgen zamanı.
1: Güzel insanlar, Çorum spor maçında dediğimiz gibi Galatasaray'ın 10 numara bölgesinin hayati olduğunu bir kez daha gördük. Hem pozisyonun kritikliğini hem de orada oynayacak oyuncunun o profilinin nasıl olması gerektiğini. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi oyununa baktığımızda çoğunlukla rakibi 4-4-2 şeklinde karşılıyor. Osimhen'in yanına kayarak o 10 numara dediğimiz oyuncu da ön alan baskısına dahil oluyor. Dolayısıyla sadece hücumcu bir oyuncu yetmez abi. Bağlantı oyuncu olması da gerekiyor. Peki sorun nerede? Galatasaray'ın iki merkez orta sahası da şöyle diyelim, oyun kuruculuk kapasitesi ne durumda? Yani kanatların pas verimliliği de önemli. O ne seviyede? Yani Çorum maçında gördüğümüz gibi verimlilik biraz kısıtlı. Kağıt üzerinde Torreira, Sara bu işi yapabilecek oyuncular ama futbolda kağıtta oynanmıyor. O yüzden Galatasaray'ın 10 numarası o bölgeye klasik 9.5, yani sadece son bölgede etkili olacak işte Can Uzun tipi bir oyuncu koyması bana göre eksik bir çözüm olurdu. Çünkü oyuncu o tablonun geri kalanını düzeltemeyecekti. Galatasaray'ın ihtiyacı daha başka. Serbest dolaşacak, geriden top alacak, takımı topla çıkaracak, hatlar arası pas alacak, ceza sahasını dolduracak bir oyuncu olması gerekiyor. Ve şimdi o isim belli, Alexey Batrakov. Oyuncu şimdi 2005 doğumlu, 10+4 kuralına uyan bir profil. Paris Saint Germain'in kapısından dönmüş bir oyuncu. Hikayesini çok kısa böyle söyleyelim. İşte 2011'de daha 6 yaşındayken Lokomotiv Moskova Akademisi'ne giriyor. Orada altyapıda şampiyonluklar yaşıyor. 2024'te First Five ödülünü alıyor. Yani Rus Premier Ligi'nin 21 yaş altı en iyi oyuncusu seçiliyor. A milli takıma ilk çağrılışı 2024 Kasım'ında geliyor. Brunei'ye karşı ilk maçına çıkıyor. İlk maçında gol atıyor. Sonra 2026 baharında da Paris Saint Germain'le biz adını yan yana okuyoruz. Menajeri de diyor ki Chelsea transfer %95 tamam diyor. Ama iş son anda yatıyor. Bazı kaynaklara göre Paris Saint Germain farklı profillere yöneliyor. Bazılarına göre de aracılar ve müzakere süreci biraz işi bozuyor. Bazıları da diyor ki ya ambargo çekincesi falan var yani Rusya Musya onun etkili oldu diyor. Ama burada önemli olan şey şu, biz şuna bakacağız. Demek ki Paris Saint Germain filtresinden belli ölçüde geçmiş bir oyun.

Bazıları da diyor ki ya ambargo çekincesi falan var ya, hani Rusya Musya onun etkili oldu diyor. Ama burada önemli olan şey şu, biz şuna bakacağız. Demek ki Paris Saint Germain filtresinden belli ölçüde geçmiş bir oyuncu. Ve Paris Saint Germain son yıllarda ne yapıyor? Ne arıyor? Gençlik arıyor, dinamizm, baskı gücü, teknik kalite. Bu yüzden orada beğenilmiş olması bile lan Galatasaray'ın aradığı profile galiba uygun falan gibi bir işaret veriyor. Rakamlara bakalım. 2025-26 sezonunda tüm kulvarlarda 17 gol 12 asist. Bence bir 10 numaradan bahsediyorsak güçlü bir üretim. 90 dakikada 0.79 gol katkısı. Yani her 114 dakikada bir doğrudan gole etki ediyor. Şimdi bu kulağa çok iyi geliyor ama bir fren yapalım. Fren önemli. Çünkü Rusya Ligi. Özellikle bu işte Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Avrupa'nın büyük ligleriyle biz birebir kıyaslayamıyoruz. Bu doğru bir ölçüm olmayabiliyor. Ligin rekabet seviyesi daraldı. Yani oyuncunun gerçek seviyesini test edecek veri havuzu da sınırlı. Onu söyleyelim. Dolayısıyla rakamlar heyecan verici olsa da tamamını böyle altın değerinde kabul etmek de doğru olmayabilir. Bazı kaynaklara göre çok iyi bir oyun aklı var. Ama bu aklın bir üst seviyede ne kadar çalışacağını bilmiyoruz. Ve bu önemli. Çünkü Galatasaray rotasyon oyuncusu aramıyor ki. Elinde alternatifi olan bir bölgeye yatırım yapmıyor ki. Hiç alternatif olmayan bir bölgeye oyuncu arıyor. O yüzden bu transfer inşallah incelip sık dokunmuştur diyelim. Ha, gelelim Batu Kov'un asıl gücüne. Aha, hat kıran pas. Şimdi Galatasaray'ın ön tarafına bir bakalım. Barış, Osimhen, Sané. Üçü de topla gidebiliyor. Topsuz koşu yapabiliyor. Şu anda Osimhen dışındaki ikisinin form durumu düşük olabilir ama gelen oyuncunun onları yukarı çekmesi gerekiyor. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde bu oyuncuların hatlar arasında koşu yaptığını biliyoruz. Dolayısıyla Galatasaray bu bölgeye bir oyuncu alıyorsa bu koşuları görebilmesi lazım. Diyorlar ki Batrakov'un da güçlü olduğu yer burası. Hat kıran pas. Kilit pas ortalaması da 3.0. Yani her 90 dakikada 3 kez doğrudan şut pozisyonuna götüren pas üretiyor. Beklenen asist metrinde ise %1'lik dilimde. Yani ligin neredeyse kimse onun üzerinde değil. Yani şimdi Breaking the Lines bu yüzden söylüyor ona. Şey diyor. Şans, gol şansı yaratan adam diyor. Öyle çevireyim Türkçe'ye. Yani yalnızca yaratıcı değil, kendisi de gol tehdidi. Hem vuruyor hem son pası atıyor. Ama burada kendi görüşümü de söyleyeyim. Galatasaray'ın daha önce gündemine gelen 10 numaralarla kıyasladığımızda Batrakov o isimlere nazaran belirsiz kalıyor. Çünkü diğer isimlerin teknik yeteneklerini üst seviyede gösterdiğini biliyoruz. Daha tanıdığımız isimlerdi. Batrakov'un pasını konuşuyorsak, şut kalitesini konuşuyorsak potansiyeli üzerine konuşabiliyoruz. Yüksek seviyede ne kadar sürdürür, ne yapar onu bilmiyoruz. Şeye de geleyim, bence en büyük silahına da geleyim, şut. Burada biraz duralım çünkü en güçlü özelliği biz ders çalışırken karşımıza çıkan şey şut isabeti. %45.83. Ha, 72 şut diyor Recep. 33 isabetli. Her 5.54 şutta bir gol yapar. Ve sürekli XG değerin üzerinde bitiriyor. Bu bize ne söyler? Rastgele vuran bir oyuncu değiller. Şut anını iyi seçiyor diye tahmin yaptırabilir. Kaleci hazırlıksız yakalıyor, yakalar diye uçurur bizi. Teknik şut atan birisi, zamanlaması iyi. Bence bu yaşta bu şut olgunluğunu cebe koymak önemli. Doğru yerde, doğru anda, doğru karar. XG modeli biliyorsunuz şutçuyu görmez. Onu söyleyeyim ama bitiricilik kalitesiyle ilgili elimizde iyi veriler var diyelim. Öyle ders çalışırken karşımıza bunlar çıktı. Şimdi Galatasaray geçtiğimiz sezon orta sahalarını ceza sahasına belli ölçüde soktu ya ama yeterli gol katkısı alamadı. O zaman diyoruz ki tamam, Batrakov perfect match. Yani o profile yakın gibi duruyor. Oyuncu her alanda top class olmayabilir ama kilit pasta, şut konusunda fark yarattığını görüyoruz. Ligde de sürekli en golcü oyuncular arasında. Şutörlü o yüzden önemli. Topla mesafe kat edebilir mi? Burada soru işareti var. Galatasaray orta ikilide şimdi ne yapıyor? İki tane orta sahasını biliyorsunuz. Bu oyuncular top sürerek mesafe kat eden profiller mi? Kanatlarda bu işi yapan oyuncular var ama merkezde bence yok. Dolayısıyla takım kapandığında topu teknik driplinglerle rakip yarı sahaya taşıyacak biri eksikti. Galatasaray şimdi gündemine gelen diğer isimlere bakıyoruz. Mesela Musiala bunu yapıyor. Sakatlıktan kötü dönmesine rağmen yapıyor. O da enteresan bir süreçten geçiyor. O da enteresan. Öbürü Dünya Kupası'nın ikisi yaptı. İki önemli lig seviyesinde de yaptı. Batrakov ise burada biraz biz bilmiyoruz yani. Kapalı kutu. Hani dripling onun net olarak kanıtlanmış silahlarından biri değil. Oyunda o yüzden bilmiyorum. Onu da söyleyeyim. Fiziksel yapıya bakalım. Kısa, zayıf ama dengeli. Kor gücü fena görünmüyor. İkili mücadelelere giriyor. Geçen sezon %51 ikili mücadele kazanma oranı var. Kötü diyemeyiz. Şampiyonlar Ligi seviyesini göreceğiz. Oraya da soru işareti koyalım. Çünkü Galatasaray'ın orta saha boy ortalaması zaten kısa.

0: O geldiğinde fiziksel yapı daha da küçüleceği için, ama genç tabii, istikrarı da var. Hani oraları gör, maçını izlemek lazım. Maç başına 1.3 top kazanması var. Pres oyunu açısından bir sinyaldir. Okan Buruk'un istediği seviyede olacak mı? Daha fazlasını ister. Onu da söyleyelim. Ama en büyük avantajı istikrar abi. Şimdi 21 yaş. Futbolda genç mi? Hani değişebilir ama genç diyelim. Gelişime açık mı? Evet. Pres oyununu geliştirebilir. Fiziği geliştirilebilir. Kas hafızası geliştirilebilir. Ama dışarıdan kolay kolay öğretilemeyen bir şey var. O da istikrar. Ve burada ciddi avantajı var oyuncunun. Çünkü her sezon mesela 10 gol barajını geçmiş abi. Üzerine asist de üretmiş. Çok maç oynamış. Maç kaçırmıyor. Yani bu Galatasaray için bu çok değerli. Çünkü 3 kulvar diyoruz ve hep mücadele edecek. 3 kulvarda da hedef büyük. Bu seviyede bence o taktiksel esneklik kadar da önemli. Batrakov'da bu var. Ha, taktiksel olarak Galatasaray'a nerede oturur? Kağıt üzerinde biz 4-2-3-1 yazalım yine. Maç içinde 4-4-2'ye dönse de. 10 numara işte Osimhen'in yanına kayıyor dedik ya, rakip önde karşılıyor dedik. Savunmada 2 kanatla orta saha hattına dahil oluyor. Bu sisteme uyum potansiyeli yüksek oyuncu. Çünkü Lokomotiv Moskova'da 4-2-3-1 oynuyordu. Ama klasik anlamda orta sahanın önünde sabit duran bir 10 numara değil. Daha çok 8-10. Ceza sahası kenarına geliyor, hat aralarına koşuyor, giriyor. Scout raporlarına baktık da en çok vurgulanan özelliklerinden birisi şey. Timing runs into the box, yani ceza sahasına zamanlı koşular. Bu tam olarak bence Galatasaray'ın ihtiyaç duyduğu bir şey. Osimhen'e yaklaşacak, onunla bağlantı kuracak falan. Gerektiğinde kendisi bitirecek. Aynı anda geride bağlantı, ileride tehdit. Ne demiştik? 3'te kilit pas. XA oranı da iyi. Son pası verebildiğini zaten gösteriyor. Osimhen, Sané, Barış Alper de önüne top isteyen oyuncular olduğu için, işte Osimhen'in derinliğe koşması, Sané içeri kat ediyor, Barış kanat arkasına koşuyor falan. Batrakov'un o pasları, o servisleri hayal ettirebiliyor. Yani o yüzden 10 numara değil falan diyoruz. Sağ kanatta da oynadığı varmış mesela, onu da söyleyelim. Belki maç içerisinde bir esneklik seçeneği olarak da duralım. El alem ne diyor? Breaking the lines, gol tehdidi olan yaratıcı diyor. Türkçe öyle çevireyim. Yani salt pasör değil, kendisi de bitiriyor. Teknik seviyesinin Avrupa'nın üst düzey ligleri için hazır olduğunu söylüyor. Nico Paz, Xavi Simons, Florian Wirtz gibi oyuncularla kıyaslandığında gol verimliliğiyle öne çıktığını vurguluyor. Bir başka kaynak, adı neydi ya, Football Observer, neyse adını çıkaramadım şimdi. Ona da baktım da, Batrakov'u Rus Premier Lig'in en yüksek üretim kapasitesine sahip genç orta saha oyuncularından biri olarak gösteriyor. Tanımı da şey yapıyor, shooting midfielder, yani şut tehdidi olan orta saha diyor. İşte o 8-10 kimliğiyle birebir örtüşüyor. Huskort'ta güçlü yönlerini şöyle söylüyor. Playmaking, kilit pas, top kontrolü, pas olarak özetliyor. Ve ona oyun ritmini yöneten bir konduktör rolü biçiyor. Onu öyle söyleyelim. Bu önemli. Büyük potansiyel, buradan onu çıkarıyoruz. Ama bazı sorularda normal, izlemediğimiz için göreceğiz, sahada göreceğiz. Yani kontenjana da uygun bir oyuncu, ona lafımız yok. Ama eksikleri yok mu? Abi var. Belirsizlikleri yok mu? Var. Fizik, agresif oynuyor ama Şampiyonlar Ligi seviyesinde yeterli mi? Bilmiyoruz. Süper Lig'de bence bunun bir kısmı çözülebilir ama Avrupa'yı görmemiz gerekiyor. Şut kalitesini söyledik, pası söyledik, ne var? Gol tehdidini söyledik, yaş avantajını söyledik ve Galatasaray doğru kullanırsa belki bir satış geliri çıkarabilir, onu da söyleyelim. Ama şu soruyu sormadan da videoyu bitirmeyelim. Burada bir rotasyon sorunu var mı? Böyle bir oyuncu bütün bu boşluğu tek başına doldurabilir mi sorusunu sormamız lazım. Yani o toz bulutunu bir anda kaldıracak mı? Potansiyelini söyledik ama bu izleyince göreceğimiz bir şey ve Galatasaray'ın ihtiyaç duyduğu, aradığı profile yakışıyor mu? Yaklaşıyor mu? Evet. Ha, son söz sizde. Galatasaray'ın ihtiyacı Batrakov gibi bir 8-10 profili mi? Yoksa daha hazır, daha fiziksel, daha üst seviye bir 10 numara mıydı? Onu yorumlarda tartışalım efendim. Express yayında bu kadarı çıkıyor. Dersimizi bu kadar çalışabildik. Bir sonraki dosyada görüşmek üzere.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da N1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Reklam.
3: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
4: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master Minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master minibüs üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
2: Yeni dönem listesi hazır. Kalem, defter, çanta, bir de bütçe. Yeni müşterilere özel 2,79'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
5: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
7: Bankkart, seni düşünür o.
8: Reklam bitti.
9: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
10: Göksel'in çağrısı araçla haber masası devam ediyor.
11: Yeniden birlikteyiz ve programı noktalıyoruz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Katkılarınız için çok teşekkür ediyorum ve ben Göksel'in çağrısı araç sizlerle birlikteydim haber masasında. Yarın yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
10: Göksel'in çağrısı araçla haber masası sona erdi.
12: Kim ne dedi?
13: Digi Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir. İrfan 25 ile beraberiz. İrfan abi hoş geldin.
14: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
13: İyi yayınlar abi. Nasılsın?
14: Yani Fenerbahçe'yi takip ediyoruz. Çok da iyi değiliz, o da
13: evet,
14: söyleyeyim.
13: Hepimiz.
14: Yani Beşiktaş derbisi biraz bizi üzdü.
13: Yani bütün taraftarları beklenmedik.
14: Tüm camiye beklentiden çok ama çok altında bir performans sergiledi Fenerbahçe.
13: Evet.
14: Ve kötü bir futbol ortaya koydu, bunu söyleyelim. Beşiktaş galibiyeti hak eden bir futbol ortaya koydu. Ama şunu da belirtmekte fayda var. Halil Umut Meler de inanılmaz ama skandal bir maç yönetti. Onu ifade edebilirim. Çünkü maçı derbi yani izlerken çok fazla böyle dikkat edemiyorsun ama maçı işte tekrarını izlediğinde yani öyle kritik pozisyonlarda öyle kararlar vermiş ki Halil Umut Meler. Sonra anlıyorsun ki Sayın Aziz Yıldırım maçtan sonra ifade etmişti, ince ince doğradı diye hakem, ama ince ince değil, bayağı bildiğin doğradı yani, onu ifade etmiyor. Özellikle benim beni takıldığım iki tane pozisyon var. Bir tanesi pozisyonun Vedat Muriç'in hemen Emirhan'la girdiği ikili mücadelede topu alıyor kenarda, kanatta, hemen sağ kanatta içeri doğru hareket edecek. Orada belki Fenerbahçe'nin net bir gol pozisyonu olacak. Evet. Ama hakem faul nedeniyle durduruyor. Pozisyonun tekrarına bakıyorsun yani görüntüye. Orada net bir şekilde Emirhan oyuncuyu direkt çekiyor ve yani Vedat'ın forması neredeyse yırtılacak ama hakem Fenerbahçe aleyhine foul veriyor. Bir de Halil Umut Meral mesela Ake ile kaleci Ederson'un çarpıştığı bir pozisyon var. Ake'nin dizi Ederson'un kafasına geliyor. Yani bu pozisyonu görmesine rağmen pozisyonu devam ettiriyor. Orada mesela Aşı Buran pozisyonunda eğer yani foul nedeniyle durduruyor. Aşı Buran foul olmasa pozisyon devam edecek. Beşiktaş gol atacak. Yani gerçekten Zaten aslında Ali Umutmeren'in ben hani çok iyi niyetli bir maç yönettiğini düşünmüyorum. Hatta Fenerbahçe'ye karşı art niyetli bir yönetim sergilediğini düşünüyorum. Ben art niyetli yönetim sergilediğinde o pozisyon için ben onu söyleyebilirim. Çünkü kafasına darbe alan biri burada pozisyonu durdurması lazım. Pozisyonu durdurmuyor, devam ettiriyor. Ama Ali Umutmeren, aynı Ali Umutmeren Trabzonspor karşısında deplasmanda Livakovic'in sahada meşale vardı. Meşale varken oyunu devam ettirmişti. Yine

0: Adana Demirspor maçıydı yanılmıyorsam, Fenerbahçe'den. İki tane Adana Demirsporlu futbolcu Osterwolde'nin boğazına sarılmıştı. Kırmızı kart göstermemişti bu pozisyonda mesela. Devam ettirmişti. Yani baktığında Ali Mehmet'in de kötü yönetiminde bir tarafa koymak lazım, ama sadece hakemin kötü yönetimine de galibiyeti Beşiktaş'ın galibiyetini gölgelemek istemiyorum, ama diğer taraftan hakem de inanılmaz kararlar verdi Fenerbahçe'ye. Gerçekten iki tane penaltı var Fenerbahçe'nin yine verilmeyen. 5. dakikada Akpadu'nun eline çarpan top ki penaltı bence. Diğer taraftan Kerem'in pozisyonu, işte ceza sahası dışında demiş var. Pozisyonun faul olduğunu var da kabul ediyor ama ceza sahasının dışında. Ama görmesi gereken Halil Umer'e o pozisyonu da göremiyor. Ve pozisyonu devam ettiriyor. Yine çok fazla ikili mücadele esnasında forma çekmeler, işte orada serbestti zaten. Her onlara hiçbir şekilde foul çalmadı. Şimdi bu açıdan baktığımızda Fenerbahçe adına kötü bir sonuç oldu. Ve camiada yeniden sıkıntılı veya tartışmaların yoğun olduğu bir sürece girmiş oldu.
1: Tabii yani hakem kararları meselesi konuşacağımız konulardan birisi, ama doğal olarak Fenerbahçe öyle bir oyun sergiledi ki, hatta sergileyemedi Beşiktaş'a karşı. Doğal olarak taraftarlar da hem yönetime hem İsmail Kartal'a yüklenir bir duruma geldi. Yani hem kadro planlaması eleştirildi, hem İsmail Hoca'nın yani oynattığı oyun eleştirildi.
0: Şöyle söyleyeyim, bir de bir hakem kararında bir pozisyon daha söyleyeyim. Mesela bir pozisyon var. Pozisyonda Trossard eliyle kesiyor. Fenerbahçe kontra atağa çıkacak. Ve hızlı bir atak başlangıcı var. Halil Umutlar oyunu devam ettiriyor ve Beşiktaş atağına dönüşüyor olay. Ve Halil Umutlar pozisyonu görmesine rağmen şey diyor, eli kapalı diye işaret yapıyor. Aslında bu kadar, bu da aslında net bir şekilde tamamen oyundan kopuk olduğunu göstergesi Halil Umutlar'ın. Diğer taraftan yani ilk yarıda Fenerbahçe kafa kafaya da öyle çok şey değil. Yani gerçekten ilk yarıda iki tarafa da git gelen bir şey vardı, futbol vardı. Ama özellikle ikinci yarıdaki oyuncu değişikliğiyle tamamen oyun üstünlüğü Beşiktaş'a geçti. Özellikle orta sahadaki üstünlük geçti. Çünkü oradaki değişiklikte İrfan Can Kahveci oyundan çıkartıp Kerem'i orta sahada değerlendirmesi bence çok büyük bir hataydı. O değişikliğin ardından Olaytan, Salih, Orkun üçlüsü, oraya zaman zaman Trossard da geliyordu ve burada oyun orta saha üstünü tamamen ele geçirdi Beşiktaş ve istediği şekilde oynadı. Aslında gol geliyorum dedi ama burada teknik heyet oyuna müdahale etmedi ve müdahaleleri de bence yanlıştı. Özellikle Kerem'in orta sahada oynatılması. Yani illa ki öyle bir durum olacaksa Greenwood orta sahaya çekip Oğuz'u sağ kanat, Kerem'i sol kanat, Vedat'la devam edebilirdi. Yani Vedat Muriç'le de devam ederek bu şekilde bir değişiklikle bence oyunda dengeyi sağlayabilirdi Fenerbahçe. Ya da İsmail Yüksel'i orta sahaya alabilir. Orta sahadaki üstünlüğü yani rakibin üstünlüğü ortadaydı. Orada bir dengeyi sağlayabilirdi ama bence yaptığı değişikliklerle İsmail Kartal oyunu tamamen Beşiktaş'a teslim etti ve Beşiktaş'ın üstünlüğüyle geçti özellikle ikinci yarı. Yani burada kaleci Ederson'un performansı olmasa daha farklı Tabii. bir skorla Fenerbahçe sahadan mağlubiyetle ayrılabilirdi. Yani onu da göz ardı etmemek gerekiyor.
1: 4 maç 6 puan kaybı ligde, yani kendi ligimizde Türkiye ligindeki puan kayıplarının telafisinin ne kadar zor olduğunu biliyoruz ve görüyoruz. O yüzden Fenerbahçe gerçekten bu sezona beklenenin çok altında bir başlangıç yaptı yani. Çok problemli bir başlangıç bu.
0: Şöyle söyleyeyim. Ligin
1: çok ararsın bu puanları.
0: Yani. Arayacak tabii, arayabilirsin ama ligin daha başı. Henüz kaybedilmiş hiçbir şey yok.
1: Tabii ki.
0: Ve bu puan farklarını da kapatabilir ama tabii bundan sonraki süreçteki performansına bağlı bu. Yani çok iyi bir performans ortaya koyman gerekiyor Fenerbahçe adına. Şimdi Gençler Birliği mağlubiyetinden sonra beklenmedik puan kaybı yaşadın Gençler Birliği karşısında. Ya orada iki tane penaltın verilmedi. Samsunspor maçını kazandın, yine penaltın verilmedi. Şimdi buraya geliyorsun, yine penaltın verilmiyor. Yani ligde 4 hafta içerisinde 4 maçta 4 tane penaltın verilmiyor. Yani bunu da ayrı bir parantez olarak açmak lazım. Diğer taraftan tabii teknik direktör İsmail Kartal'ın oyuncu tercihleri, ilk 11 tercihi ve buradaki değişiklikleri de artık tartışılıyor, onu söyleyeyim. Yani camiada sezon göreve başladığındaki İsmail Kartal, göreve geldiğindeki kendisine duyulan inanç ve güven artık yavaş yavaş azalmaya da başladı ve İsmail Kartal ismi de tartışılır hale geldi. Şimdi bakıyorsun yerli futbolcular anlamında, yani bazı yerli futbolculara hiç şans tanımadı. Özellikle mesela Mert Müldür, Sayın Aziz Yıldırım'da Mixon'dan
1: sonra mesajı verdi direkt.
0: Mert Müldür'ü niye oynatmıyorsun dedi. Yani niye değerlendirmiyorlar dedi. Şimdi bakıyorsun Mert Müldür'e, Gençler Birliği mağlubiyetinin ardından Mert Müldür ondan sonraki hiçbir maçta süre dahi almamış. Kadroda var ama süre almamış. Yani herhalde İsmail Kartal Gençler Birliği

0: mağlubiyetinin faturasını tamamen Mert Müldür'e kesmiş.
1: Öyle gözüküyor.
0: Öyle gözüküyor. Şu an çünkü ondan sonraki maçlarda Mert Müldür'ün kadroda olmasına rağmen süre almadığını görüyoruz. Şimdi Levent Mercan iyi de başladı. Gençler Birliği maçında o da iyi performans ortaya koydu. Ama ondan sonra ilk hatta sahanın en iyisiydi. Ondan sonra ona da çok fazla şans verdi. O da birkaç maç sonradan oyuna dahil olduğunu görüyoruz. Diğer taraftan Levent Mercan'ı söyledik. Mert Müldürsek, İsmail Yüksek. Yani İsmail Yüksek'i de çok fazla
1: bence hoca, de hiç göremedik
0: hoca yani. Değerlendirmiyor. Ona da çok fazla şans vermiyor. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda yerli futbolculara özellikle rotasyonda yani yerli futbolcular çok fazla değerlendirmediğini görüyoruz hocanın. Burada bir sıkıntı var yani onu ifade edebilirim. Çünkü Bartu Elmaz mesela. Bartu Elmaz da sezon başı kampını iyi geçirdi. Hazırlık maçlarında forma giydi. Gornik Sabzel oynanan ilk maçta oynadı. Orada iyi performans ortaya koydu. Ama sonra yani Bartu Elmaz da unutuldu. Bartu Elmaz'a da hoca hiç şans tanımadı. Yani burada mesela İsmail Yüksek bu sezon 7 maçta forma giymiş. Ligin açılış haftasının gençler mücadelesine ilk 11'de başlamıştı. Ve kalan haftalarda hem lig hem de Avrupa mücadelesinde ise kulübede oturdu. Mert Müldür yine aynı şekilde. Aslında baktığımızda biliyorsun o Gençler Birliği mücadelesinin ardından İsmail Kartal'ın tabii buradaki yeniginin ardından teknik yönetim İsmail Kartal'la bir görüşme gerçekleştirmiş ve bu görüşmede evet. İsmail Kartal şu ifadeyi kullanmıştı. Bazı oyuncular geniş rotasyon yaptığı için eleştirilmişti. İsmail Kartal şu ifadeyi kullanmıştı. Bazı oyunculara işte şans verdim bu şansları iyi değerlendiremediler diye. Aslında baktığımız zaman şans verdi. Gençler Birliği mücadelesine şans verdi. O ilk 11 oynattı oyuncular daha sonra çok fazla değerlendirmediğini görüyoruz hocanın. Tabii orada Oğuz Aydın biraz ayrı parantez açmak lazım. Oğuz Aydın da Kerem'in sakatlanmasının ardından süreçte dahil oldu. Yani beyin sarsını geçirmesinden. Orada iki maçta performans gelse Oğuz Aydın'ı daha fazla değerlendirdi. Şimdi hocanın yerli oyuncular arasında da aslında biraz forma giyemeyen yerli oyuncular arasında da biraz rahatsızlık olduğunu dile getirebilirim. Yani bunu söyleyebilirim.
1: Yani yerli oyuncular yani atıyorum bu saydığın isimlerde forma şansı bulamadıkları için bir rahatsızlık var. Doğru
0: yani
1: anlıyorum.
0: Şöyle söyleyeyim yani şimdi bazı maçlarda değerlendirebilirsin bu oyuncuları. Sonradan oyuna dahil edebilirsin. Ama dediğim gibi hiç çok fazla şans vermediğini görüyoruz hocanın.
1: Şimdi o konunun üstüne hatta, birazcık şöyle kalalım istiyorum. Söyle abi.
0: Şunu da söyleyelim. Yani bunu şimdi böyle çok önemli bir maç var ama bazı maç şeylerde söylemek zorunda kalıyoruz. Aslında tamamen Fenerbahçe'nin Roma maçına odaklanması lazım ama Samandıra'da da çok iyi bir ortamın olmadığını belirtebilirim.
1: Yani ne açıdan söyleyeyim. Söylüyorsun bunu? Yani
0: oyuncular moral motivasyon anlamında oyuncularla
1: hoca
0: teknik heyet arasında çok iyi bir iletişim şu aşamada yok. Onu ifade edebilirim.
1: Peki.
0: Yani diğer taraftan şimdi yabancı futbolcu. Şimdi bakıyorsun Beşiktaş derbisi sonrası Şirkinyer bir açıklama yapıyor. Şimdi bu açıklamada aslında açıklamayı okuduğunuzda burada net bir şekilde teknik heyete yönelik aslında sıkıntıları dile getiren bir açıklama olarak bunu değerlendirebiliriz. Dolayısıyla burada bir Samandıra'daki süreci ilerleyen dönemde bilmiyorum nasıl düzelecek ama Samandıra'da biraz sıkıntı var. Yani oyuncularla teknik heyet arasında bu sıkıntının olduğunu söyleyebilirim.
1: Peki o zaman buradan Roma maçına şöyle geçelim. Roma maçı İsmail Hoca için bir son şans. Öyle mi görüyorsun sen?
0: Yani bence İsmail Kartal'la sezon başındaki o duyulan güvenin artık giderek azaldığını görüyoruz. Yani belki Roma maçında bir kader maçı olarak değerlendirebiliriz ama bunu sadece bir final maçı olarak da değerlendirmek. Yani sadece bu maça bağlı olarak düşünmek İsmail Kartal'ın geleceğiyle ilgili bu maça bağlı olduğunu söylemek yani haksızlık olur. Çünkü Roma gerçekten şu anda Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi lig aşamasında karşılaşacağı
1: favori
0: takımlar
1: Roma
0: arasındaki
1: yani.
0: En formda ekip. Yani öyle söyleyeyim en formda ekip. İtalya'da arada 3-3 yaptı. Son maçında inanılmaz bir performans sergiledi Atalanta karşısında.
1: 3.74'e yakın bir gol beklentisi var.
0: 35-30 tane şut kaleye çekme, 30'un üzerinde. %71 gibi topla oynama istatistiği. Yani Fenerbahçe adına gerçekten çok zor bir maç olacak. Yani burada nasıl bir skor bekliyorsun desen, yani benim için hani bir beraberlik çok iyi. Çok ama çok çok iyi bir skor olur Fenerbahçe adına. Orada Fenerbahçe'nin Roma karşısındaki

0: her şeyde bir teknik heyetle ilgili bir değişiklik önümüzdeki günlerde yaşanırsa çok bizim, benim adıma çok büyük bir sürpriz olmaz.
1: Abi vallahi
0: ama ben, bu Roma maçındaki skordan bağımsız olarak
1: bağımsız söylüyorsun. Ben de bağımsız olması konusunda aynı fikirdeyim sende. Şimdi şöyle bir durum var, kabul etmek lazım. Bunu da konuşalım istiyorum. Şimdi İsmail Kartal'ın gelişi bir kesim tarafından coşkuyla karşılandı, bir kesim tarafından da eleştirildi. Allah yukarıda, ben de İsmail Kartal tercihinin doğru bir tercih olduğunu düşünenlerden değildim. Hatta Aykut Kocaman tercihinin de ben doğru isim olduğunu düşünmüyordum. Yani İsmail Kartal yerine keşke Aykut Kocaman gelseydi diyenlerden değilim. Ama şimdi İsmail Hoca gelişiyle birlikte aslında kendi kendine öyle bir iklim yarattık. İlk önce Asensio'yla, daha ortada hiçbir şey yokken Fenerbahçe sezona bir krizle başladı. Asensio kriziyle. O hazır değil, ona inanmadı. Semedo hazırım dedi, ona inandı gibi. Zaten hoca bir krizle bu noktaya geldi. Doğal olarak da çok fazla eleştiri aldı ve bu baskıların altından da çok kalkabildiğini düşünmüyorum açıkçası ben İsmail Hoca'nın. Bu baskılarda bence hocayı bu noktaya getirdi daha sezonun başında. Katılır mısın? Yani
0: o süreci iyi yönetemediler, doğru. Mesela Asensio sürecini çok iyi yönetemediler. Orada detaylı bir açıklama yapılsaydı belki, yani hocanın daha, yani Asensio şu anda hazır, %70 hazır işte demesi bence biraz orada yüzdelik dilimlerle konuşması, tüm oyun hazır olmayan oyuncularla biraz hataydı, onu vurgulayabilirim. Ama diğer taraftan tabii Asensio'nun da bir o süreç içerisinde oyuncu hazır olduğunu dile getiriyor. Hafif bir, şimdi Asensio ile ilgili de çok fazla
1: konuşuruz onda biraz.
0: Konuşuldu. Ama dediğin doğru, İsmail Hoca'nın bu süreç üzerinde bir baskı var ve bu baskıyı da çok kaldıramadığını görüyoruz. Yani bunu teknik heyetin kenardaki vücut dilinden de anlaşılıyor. Onu söyleyeyim. Oyuncu değişikliklerinde veya Fenerbahçe geriye düştüğündeki İsmail Hoca'nın o yüz ifadesinde üzerindeki baskının ne kadar fazla olduğunu göstergesi aslında.
1: Yani şimdi
0: ben şunu da söyleyeyim. Yani hep söylüyoruz, yaşananları dile getiriyoruz. Mesela Asensio konusunda ilk söyleyenlerden bir tanesiydim, yani onu söyleyeyim.
1: Evet.
0: Asensio konusunu üstü kapalı olarak dile getirmiştik. Şimdi ben mesela şeye bakarım kenarda. Şimdi bakıyorsun teknik heyetim. Ben Fenerbahçe'nin birinci yardımcısı kim?
1: Dirk Kuyt
0: değil mi? Sen mesela hocanın dikkatle maçlar içerisinde hiçbir yan yana gelip yedek kulübesinde sürekli böyle bir maç
1: vallahi
0: içerisinde görüş alışverişi yaptığını gördün mü?
1: Görmedim.
0: Şimdi Okan Buruk'a bakıyorsun.
1: Sürekli İrfan
0: Hoca'yla sürekli gidiyor, konuşuyor. İrfan Hoca onun yanına geliyor, tartışıyorlar. Bazen gidiyor pozisyonları izliyorlar. Hani tablet önünde pozisyonları izliyorlar. Tartışıyorlar, yani bir şey yapıyorlar. Şimdi İtalyano'ya bakıyorsun. Adam kenarda çok hareketli. Yani orada yardımcısı geliyor. Yardımcısıyla pozisyonları tekrar tartışıyorlar. Ama Fenerbahçe'ye bakıyorsun. Yani senin birinci yardımcı antrenörün kim? Yani burada Dirk Kuyt. Yani hocayla Dirk Kuyt'ın arasında bir iletişim yok. Yani birinci yardımcı antrenörle teknik direktör arasında bir iletişim yok. Yani hoca gidip orada bir pozisyonu tartışıp, yani Dirk Kuyt'ın mesela görüşünü alıp veya kendi ekibinden mesela Zeki Murat Gölen'in birle konuşup ondan sonra oyuna müdahale etme gibi bir durumu. Ben çok fazla tartışını görmedim İsmail Hoca'nın. Yani bu konularda hani görüş alışverişinde veya sürekli yardımcıyla bir iletişim kurduğunu görmüyorum. Yani burada aslında biraz sıkıntının burada da yani teknik heyetle özellikle dikkatle teknik heyeti arasında da bir iletişim sıkıntısı olduğu ortaya çıkıyor aslında bu görüş. Yani bu fotoğraftan bu ortaya çıkıyor. Yani bunları söylediğimiz için Fenerbahçe'de kaos çıkarıyor değil. Yani bu görünen tabloyu
1: görünen
0: söylüyorum.
1: Görünen tabloyu söylüyoruz.
0: Ben
1: abi.
0: Ben görmedim mesela.
1: Hiç çıkacak sen, kaos da çıkmış
0: sen,
1: zaten.
0: Sen gördün mü mesela hiç hocayla Dirk Kuyt'ın yani bir Okan Buruk'la bir İrfan Hoca gibi bir araya gelip böyle konuştuğunu şey yaptığını görmedim. Görmüyorsun yani. Yani Bu biraz
1: ama bence
0: sıkıntı.
1: Bu beklenen sonuçtu. Niye diyeceksin? Şimdi eğer oturup doğru konuşalım. Dirk Kuyt'ı Aziz Başkan getirdi. Yani tamam. İsmail Kartal'ın geldiğinde istediği özellikle yardımcı antrenör Dirk Kuyt değildi. Bunu biliyoruz. Hoca da bunu bilerek geldi.
0: İsmail
1: anlaşamamaları normal yani.
0: İsmail Hoca'nın ısrarla istediği bir isim, yani böyle teknik heyetinde ben bunu istediğim deseydi Sayın Aziz Yıldırım kabul etmeyecek bir süreçtiydi ki. Yani o istediği teknik heyetle zaten geldi.
1: Öyle etmeyecekmiş gibiydi.
0: Abi şöyle, teknik heyeti hangi teknik, İsmail Hoca'nın teknik heyetine karışmadı ki Aziz Yıldırım. Ya şimdi İsmail Hoca'nın teknik heyetine baktığınız zaman şu olmayacak bu olmayacak da diyebilirdi Sayın Aziz Yıldırım abi, demedi. Yani istediği teknik heyetle geldi işte. Mesela orada belki en büyük hatalarından bir tanesi 99 puanlık sezonda İsmail Hoca'nın birinci yardımcısı kimdi? Recep Hoca'ydı.
1: Evet.
0: Recep Karatepe. Şu anda mesela Recep Karatepe'yi, mesela İsmail Hoca Fenerbahçe'nin başına geldi ama Recep

0: Yönetim Bey hiçbir kez bile aramamış ki, konuşmamış yani, teklif bile etmemiş yani, gelir misin görevde çalışır mısın diye. Yani mesela ordu mesela alt güçlendirmesi lazım, hani teknik yetim güçlendirmesi anlamında. Şimdi bakıyorsun, dikkati çıkardığın zaman hocanın birinci yardımcısı kim olur yani? Bir Zeki Muratgöl yani, olarak
1: Evet.
0: bakarsın. Onun haricinde kim var? Sayabilir misin yani burada çok fazla bir şey yapabileceğin? Yani bu anlamda ciddi anlamda sıkıntı olduğunu söyleyebilirim. Yani teknik heyetin kendi arasında da iletişim anlamında sıkıntı var. Yani dikkat ve hocanın teknik heyeti ve hocayla arasındaki. Orada bir
1: Bence o
0: iletişim
1: tabii
0: kopukluğu da
1: net
0: var.
1: o.
0: Orada bir iletişim kopukluğu da var. Yani bu kadar söyleyeyim en azından. Yani daha fazla açmaya da gerek yok olabilir.
1: Abi yani konuşuyoruz, doğal olarak konuşuyoruz. Çünkü söylediklerini sen aslında seslendiriyorsun. Ekranda görünüyor bu zaten. Yani güzel örnek verdin bence Okan Buruk ve İrfan Hoca'dan. Dediğin gibi yani ben lig maçını
0: Ya ben
1: izlediğimde ya da
0: kaçırdım ya, bir
1: Şampiyonlar
0: şey
1: Ligi'ni
0: söyleyeyim,
1: izlediğimde hep Okan Hoca ile
0: ben
1: İrfan Hoca
0: stat'tayım.
1: hararetli bir şekilde bir şey konuşuyorlar
0: Çok
1: yani.
0: fazla görmedim yani, ne kadar yani maç esnasında görmedim yani, onu söyleyeyim. Ya sen de görmemişsin. Ya televizyona da yansımadı mı? Yani bilmiyorum, biz bunu konuştuktan sonra belki bir dahaki maçta görebiliriz yani.
1: Dirk Kuyt ve İsmail Kartal fotoğrafları yayınlanabilir belki. Genelde öyle oluyor ya.
0: Yani şöyle söyleyeyim, yani burada Roma maçı var tabii, daha çok onu konuşmamız lazım ama yani
1: Konuşacağız abi, vaktimiz var.
0: ama bu da yaşanan, bir de Fenerbahçe açısından yaşanan da bir sıkıntı var, bunu göz ardı etmemek gerekiyor. Yani hep söylüyorum bak, Beşiktaş derbi sonrası Şikrin'in açıklamasını alıp okuduğunuz zaman, yani o açıklamaya baktığınız zaman, yani orada teknik heyetle futbolcular arasında da bazı sıkıntıların olduğunu gösteriyor. Şikrin ne diyor? Hem agresif, hem diyor savunma anlamında, hem hücum anlamında daha iyi olmalıyız. Burada çok daha iyi çalışmalıyız. Belli eksikleri söylüyor. Bu eksikleri gidermek için daha fazla çalışıyor. Yani burada aslında tamamen bir antrenman programı mı dersin artık buna, başka bir şey mi dersin? Burada takımın çok iyi çalışmadığını ifade eden açıklamalar, bu Şikrin yarın açıklamaları.
1: Peki.
0: Çünkü bir yandan bakıyorsun, fiziksel anlamda da izledin Beşiktaş karşısında.
1: Hem de öyle böyle değil yani.
0: Yani Fenerbahçeli hoca.
1: 60'tan sonra ya zaten ikinci yarı yoktun da 60'tan sonra iyice
0: Ya
1: yok
0: bir
1: oldun
0: istatistik daha
1: zaten.
0: söyleyeyim işte.
1: 66. dakika
0: Fenerbahçe'nin
1: mı?
0: kaçıncı resmi maçı?
1: 8 mi
0: 8
1: 9
0: ya
1: mu?
0: da 9'u, 8
1: Evet,
0: ya.
1: 8-9 civarında.
0: Şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe'nin bugüne kadar oynadığı maçlarda Fenerbahçe'nin bir tane golü var 66. dakikada.
1: Ondan sonra hiç yok değil
0: Ondan
1: mi?
0: sonra hiç golü yok Fenerbahçe'nin. Yani ondan sonra 66'dan sonra Fenerbahçe'nin golü yok. Yani 24 dakika boyunca yani kaynağı resmi
1: İsmail
0: maçta.
1: Hoca buna bir cevap verdi ama biliyorsun.
0: Ya o evet verdi. Onun soruyu da soran da bendim ama normalde yani o şöyle söyleyeyim, 66'dan sonra bir şey yok. Ya Fenerbahçe yani bu konuda Beşiktaş karşısında bir organize ataktan gerçekleştirdiğin hücum şeyin de yok. Hani pozisyonun da yok çok fazla.
1: Evet.
0: Ha buna hakem de çok fazla izin vermedi. Böyle ikili forma çekmelerin hepsine Fenerbahçe aleyhine fauller verdi veya vermedi. Orada devam ettirdi. Ya bunu sadece transfere bağlayamazsın mesela. Yani buradaki futbolu, Beşiktaş karşısında ortaya konulan futbolu, orta sahaya transfer yapılmadı. Fenerbahçe bu yüzden işte yenildi veya Talisca gitti. Talisca yüzünden işte olsaydı daha farklı olurdu. Talisca olsaydı hangi mevkide oynayacaktı?
1: Ya 10 numara ya
0: 10
1: işte
0: numarada
1: iki
0: oynayacaktı veya
1: tarafında
0: forvet oynayacaktı. Ya
1: şey
0: zaten
1: yapabilirdi,
0: Fenerbahçe
1: yedekleyebilirdi.
0: orada daha fazla koşan, mücadele eden bir isim lazım ki orada İsmail Yüksel'i değerlendirebilir veya Greenwood'u çekebilirdi oraya. Yani ama bunu sadece Talisca'ya bağlamak, Talisca gittiği için bu oldu demek çok doğru değil. Talisca zaten oynadığı maçlarda özellikle, tam Talisca birçok maçta sorunu çözen bir isim oluyor ama büyük maçlarda çok fazla varlık gösteremedi. Lyon'un 2-2 Lyon maçında da Talisca oynadı.
1: Evet.
0: İki Lyon maçında da oynadı. Yani Lyon'un hatta ikinci yarıda oyundan daha iyi, rövanş mücadelesi oyundan aldı hoca onu mesela.
1: Ama tabii şöyle de bakmak lazım abi. Söylediklerine katılmakla beraber bütün suçu İsmail Kartal'a da yüklememek lazım. Yani İsmail Hoca'nın tercihleri, kararları tartışılacaktır muhakkak ama Fenerbahçe'de yönetimi de İsmail Kartal'a kusursuz derinlikli bir kadro verdi. İsmail Kartal burayı yönetemiyor dersek de birazcık haksızlık etmiş
0: Abi derinlikli
1: olabiliriz.
0: kadro var zaten dedi. Niye kusursuz
1: Yok
0: yani
1: abi yani sen
0: hani.
1: İrfan Can Kahveci ile Bartu Elmaz'la bütün sezonu götüremezsin. Bu bir gerçek İrfan abi. Bak bunu
0: Tamam
1: kabul
0: ona,
1: edelim
0: ama bana
1: istiyorum
0: şunu
1: ben.
0: söyleyeyim. Bartu Elmaz'la da bak şimdi götüremezsin dedin. Yani şöyle söyleyeyim.
1: Götüremezsin abi.
0: Yani şimdi şöyle düşünüyorlar. Diyorlar ki şu sakatlandı, bu sakatlandı, bu olursa bu olur. Yani hiçbir takımda kusursuz bir kadro kuramazsın ki. Yani şimdi hep ne diyorduk? Şimdi Galatasaray'da Osimhen mesela. Osimhen sakatlandı, yedeğe var. Al işte Osimhen sakatlandı mesela şimdi. Veya Mertens'in alternatifi var mı? Mertens gitten beri Galatasaray hala o bölgeye doldurmadı. Torreira'nın mesela alternatifi kim Galatasaray'da? Bu var. Yani hiçbir zaman kusursuz değil. Şu sakatlarsa bu olur, şu sakatlarsa
1: tamam,
0: bu olur.
1: Ben o mantıkla söylemiyorum.
0: O mantıkla söyleyemezsin. Mesela diyorlar ki Ake ile Skriniar sakatlandı. Şey, stoper rotasyonun yok. İşte Skriniar geçen sezon ilk geldiğinde 90 tüm maçta 90 dakika sahada kaldı. Geçen sezon bir sakatlık yaşadı. O sakatlık sürecinden işte bir yaptı ama bu sezonda mesela iyi başladı. 90 dakika içinde Ake bütün maçlarda forma giriyor, 90 dakika sahada kaldı. Şimdi tabii oyuncuların sakatlanma riski her zaman vardır. Fenerbahçe'nin İsmail Kartal döneminde 5 tane stoperi vardı. 4'ü birden sakatlandı ya, hatırlasanız 99 puanlı sezonda. Yani o yüzden orası rotasyon azdı, o yüzden böyle oldu falan gibi düşüncesi yok. Fred mesela yoktu. Fred'in o sezonda mesela Fred'in alternatifi yoktu. Yine yok yani.
1: Fred, hayır ama ben hali, mesela şunu hani, demek istiyorum. Sen Beşiktaş maçına eğer geçtiğimiz sezonda kadroda düşünülmeyen, Kasımpaşa'ya kiralık gönderilen ve Kasımpaşa'da da doğru dürüst bir performans veremeyen İrfan Can Kahveci ile başlamak zorunda kalıyorsan
0: zorunda kalmazdık.
1: Yani, yani. Evet, İsmail Yüksek de tercih.
0: Şöyle söyleyeyim, İsmail Yüksek
1: ama bu başlayalım. Bir hatadır yani kadroda.
0: Şöyle söyleyeyim, İsmail Yüksek de başlayabilirdi.
1: Evet bak, orada hocayı eleştiriyorum.
0: Doğru, İsmail Yüksek'le başlayabilir.
1: Ama hoca 10 numaralı bir oyunda İrfan Can'la başlıyorsa
0: ikinci,
1: da bu da
0: tamam, İrfan Can'la mesela Samsun maçında iyi performans ortaya koydu. Ondan sonra bu onda da kendisine güvendi, değerlendirdi. Şu da var mesela, İrfan Can Kahveci'nin tepki gördüğü pozisyon hangisiydi?
1: Bu dönüp Oğuz'a yok. Attığı pas.
0: Ondan önce o yerde kaldı pozisyon.
1: Ha, yerde kaldı.
0: Çünkü bir dakika evet. Falan yerde kaldı, taraftar tepki gösterdi. Ama pozisyonda foul var. Pozisyonda foul olduğunu, mesela pozisyonda foul olduğunu insanlar maçtan sonra gördüler. Diyorlar ki burada darbe, yani futbolcu var ama darbe de. Şimdi niye tepki gösterdi? Çünkü Fenerbahçe ataktaydı, atağa kalkmıştı. İrfan Can yerden kalkamadı ama ayak bileğinde darbe vardı. Şimdi taraftarın da yani biraz bunu da göz ardı etmemek lazım. Yani İrfan Can Kahveci 46 şeyde, İrfan Can Kahveci oyundan ikinci yarı çıktıktan sonra Kerem'i oraya aldıktan sonra orta saha üstünü tamamen oyundan. Yani orta saha üstünü tamamen Beşiktaş'a geçti. İrfan Can Kahveci'nin performansını övmüyorum burada ama orada yerde kaldı ve taraftan tepki gösterdiği pozisyonda gerçekten adama foul vardı. Pozisyonu tekrar izlediğinde görürsün, adam yatarak geliyor ve dizi şeyiyle beraber, ayağıyla beraber, topa dokundu ayağıyla beraber İrfan Can Kahveci'nin bileğine geliyor darbe ve oyuncu orada yerde kalıyor, kalkamıyor. Ciddi bir sakatlık da yaşayabilirdi orada. Ama orada tabii hakem görmesine rağmen yine foul vermediği için Halil Umut Beyler o pozisyonda. İrfan Can Kahveci taraftarının tepkisine maruz kaldı. Belki hoca bunu 60'ta çıkaracaktı. 55-60'ta belki çıkaracaktı. Ama sonra işte ne diyeyim, sonra işte 46'da çıkarmak zorunda kaldı. Şimdi şu var. Bazı futbolcular ağzıyla kuş tutsa da en küçük hatada taraftarın tepkisine maruz kalıyor. Mesela Greenwood'un bir pozisyonu vardı. Hatırlıyor musun? Çok iyi
1: Rıdvan'ı
0: taşıdı.
1: Geçti.
0: Herkesi geçti falan. Çaprazdan vurdu. Mesela bunu boş ekip arada Vedat vardı, arka tarafta Oğuz başka vardı. Bir Oğuz vardı. Belki çıkarsa gol olacak Fenerbahçe. Ya bunu mesela İrfan Can Kahveci yapsaydı ne olurdu? Çok inanılmaz bir tepkiyle karşıladı.
1: Kredi meselesi İrfan.
0: İşte o yüzden kredisi kalmadı oyuncunun.
1: Kredisi kalmadı.
0: Şey mesela İrfan Can Kahveci'yi ben olsam bu sezon deplasmanlarda değerlendiririm mesela. Hani Saracoğlu'nda böyle rahat maçlarda, kritik maçlarda belki sonradan oynadarsın ama deplasmanlarda bu oyuncuyu değerlendirebilirsin. Peki. Ama diğer taraftan oyuncunun şeyi kalmadı. Yani en küçük bir hatasında, bir pas hatası veya bir şeyde direkt yükleniyor taraftar. Burada da şimdi sadece bunu orta saha transferi
1: burası
0: yapılmadı.
1: Fenerbahçe.
0: Şöyleceğim, orta saha transferi yapılmadı veya kadroda bazı eksikler var diye Beşiktaş karşısındaki kötü futbolu sadece buna bağlayamazsın. Sadece buna bağlayamazsın. Eleştirebilirsin ama sadece buna Beşiktaş'taki oynayan.
1: Tek oraya bağlamadım. Yarı yarıya dedim.
0: Çünkü şöyle söyleyeyim, hatta yarı yarıya bile değil. Yani Fenerbahçe'nin daha kötü kadrolarıyla, daha eksik kadrolarıyla oynadığı maçlarda Fenerbahçe iyi futbol ortaya koydu. Yeter ki hoca, bence iyi analiz de yapmamışlar. Bence Beşiktaş'ı da iyi analiz etmemişler. Burada Beşiktaş teknik direktörü İtalyano teknik adamlık dersi verdi. Net bir şekilde oyuna müdahaleleriyle, özellikle ikinci yarıdaki oyuna müdahaleleriyle teknik adamlık dersi verdi. Fenerbahçe'yi çok iyi analiz etmiş ama bizim teknik heyet ne yazık ki rakibi çok iyi analiz etmemiş ve oyuna müdahaleleriyle de bence sınıfta kaldılar.
1: Peki şimdi İrfan abi, İsmail Hoca ile şöyle devam etmek istiyorum. Dün özelinde çok fazla sosyal medyada İsmail Kartal ekibiyle görüşme halinde, istifa etmeyi düşünüyorlar gibi haberler çıktı. Var mı bunun bir karşılığı? Yani ki olabilir bu arada. Bunu da tuhaf karşılamam. İsmail Hoca'nın istifa etmek gibi bir düşüncesi var mı? Sence ya da
0: ya
1: bir
0: şimdi,
1: bilgin var mı?
0: Yani Beşiktaş derbisinden sonraki basın toplantısındaki yüz ifadesinde veya oradaki şeyinde, yani gerçekten duygusal anlamda Çok kötü bir vücut dili vardı zaten. Yani olabilir, neden olmasın? Hani şimdi Roma maçından sonra, ama yönetimin de bir teknik adam arayışı, veya yani teknik adamla arayışı demiyorum ama teknik adamlarla bazı artık görüşmeler yapıldığı yönünde bilgiler de geliyor.
1: Öyle
0: bu yerli teknik adam olur mu? Bence ilk tercih yabancı bir teknik adam olacaktır Fenerbahçe yönetiminin. Eğer olası bir teknik adam değişikliğinde, teknik direktör işinde öncelik yabancı teknik adam olacak gibi gözüküyor.
1: Yabancı teknik adam.
0: Evet.
1: Mesela yani isim, yani mesela şimdi herkesin yazdığı isimlerden birisi Conte, ama Conte ile alakalı bildiğimiz şöyle bir şey var. O ezberini bozmazsa sezon ortası takıma gelmiyor Conte. Bu bir net.
0: Sezon
1: hiç
0: ortası
1: gitmemiş.
0: Değil, sezon başı.
1: Yani işte sezon devam ediyorken gelmiyor. Sezon başında geliyor adam. Yani kendi planlamasını yapıyor, kendi istediği takımı kuruyor, kendi metotlarında çalışıyor ve sezona kendi takımıyla başlıyor. Yani şu anda Conte ismini o yüzden getirmek zor gibi düşünüyorum mesela.
0: Belli olmaz.
1: Senin diyorsun. Yani hiç yapmamış böyle bir şey.
0: Ya yani o ikna edilme şeyi de olabilir. Yani süreci olabilir. Yani her şeyin bir iki vardır.
1: Başka bir isim var mı senin?
0: Yani şöyle söyleyeyim. Bir teknik adam için yani bir şu anda bazı görüşmeler yapıldığı yönünde bilgiler var. Ama isim şu anda şu olur diyemeyiz. Şu anda Fenerbahçe'nin bir teknik direktörü var.
1: Tabii
0: Fenerbahçe çok önemli bir Roma maçına çıkacak. Çok önemli bir maç. Ama oradan alınacak, oradaki sergilenen futbol belki, yani oradaki süreç biraz belirleyici olacak gibi gözüküyor.
1: Emre Belözoğlu isim mi yazılmaya başlandı dünden beri? Bu isim nereden çıktı abi?
0: Ben duymadım.
1: Yani ben zaten şunu düşünüyorum. Eğer bunu isteyen, talep eden taraftarlarımız illaki vardır. Saygı duyuyorum ama yani hep aynı şeyi konuşuyoruz günün sonunda. Yani mesela Emre Belözoğlu ne başardı da Fenerbahçe'nin teknik adamı olacak? Ben bunu gerçekten anlamıyorum. Yani Okan Buruk en yakın örneğimiz. Yani Okan Buruk Galatasaray'a, bizim efsane futbolcumuz, çok iyi futbolcumuzdu, gelsin diye getirilmedi ki. Hocanın Galatasaray'a gelene kadar bir sürü başarısı var.
0: Şimdi söyle, doğru. Mesela şimdi Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu gibi. Emre Belözoğlu da Fenerbahçe'nin önemli değeridir. Selçuk Şahin gibi önemli. Selçuk Şahin mesela.
1: Çok iyi gidiyor şu an
0: mesela. Batman Petrol'e gitti. Mesela adam kendi isteğiyle gitti mesela, birinci
1: evet.
0: Gitti. İstese Fenerbahçe'nin teknik heyetinde belki yer alabilirdi. İsmi geçenlerden de yer alan bir isimdi. Ama adam kendini işte Batman Petrol'de denedi ve şu anda da devam ediyor. Yani böyle basamakları adım adım çıkarak gelmek önemli. Emre Belözoğlu da bu sezon Kasımpaşa'da yeni bir yapılanmaya gitti. Kasımpaşa genç bir kadro kurdu ve gerçekten de iyi futbol oynuyorlar. Yani iyi performans sergiliyor. Yani umarım bu şekilde devam eder, ama benim Emre Belözoğlu ile ilgili yani Fenerbahçe'ye ismi geçtiği yönde bir bilgim yok. Onu söyleyeyim. Eğer bir teknik adam olursa öncelik yabancı teknik adam olacağı yönünde bilgi ifade, yani bir söyleyebilirim yani. Yabancı teknik adam.
1: Son bir bu konuyla alakalı bir şey.
0: Aykut Kocaman'la ilgili de onu söyleyeyim. Aykut Kocaman'la ilgili de yani bazıları şey diyor işte, kabul etmez. Eğer bir teklif gelirse Sayın Aykut Kocaman önceliği Fenerbahçe olduğu için kabul edecektir diye düşünüyorum.
1: Sen yani. Oğuz Çetin'in geleceğini nasıl görüyorsun abi? Olası bir teknik adam ayrılığında bence Oğuz Hoca'yla da yollar ayrılır.
0: Yok, neden ayrılsın ki? Ya Oğuz Çetin şu anda yani şöyle söyleyeyim, futbol direktörü zaten adam.
1: Tamam.
0: Yani gelen bir teknik adam da futbol direktörü olarak devam edecek. Yani gelen, ama hani burada takımı hazırlayan, takıma antrenman yaptıran oyunculara, bunlar teknik adamdır. Yani futbol direktörünün görevi bellidir, teknik adamın görevi bellidir. Yani sonuçta Oğuz Çetin devam eder görevine, herhangi bir sıkıntı olmaz. Yani yönetim zaten dediğim gibi herkesin görev tanımı bellidir ve bu görev tanımı doğrusunda yoluna devam eder.
1: Peki,
0: gelecek teknik adamla da beraber,
1: bence Oğuz Çetin'le beraber çalışacağız.
0: Yani haksız, gereksiz çok fazla yani eleştirilerin yapıldığını düşünüyorum Oğuz Çetin üzerinden.
1: Peki, Roma maçı 11'ini biraz konuşalım isterim. Nasıl bir 11 bekliyorsun? Ve bundan bağlantılı sen kadroyu sayarken kafanda Asensio'nun güncel durumunu da merak ediyoruz.
0: Şimdi Gendüz'ü yok, cezalı. Asensio'da Roma maçında oynamayacak. O henüz daha sağ çalışmalarını yapıyor. Asensio ile ilgili de yani ameliyat olacak ifadelerine, yani haberle iddiaları çıktı ya mesela. Onlar da bence bilerek yapılan organize bir süreçti. Çünkü o süreçte Fenerbahçe'nin transfer İşte orta saha transferi yapılmamıştı. İşte Asensio da ameliyat olacak, 3 ay sahadan uzak kalacak şeklinde haberler ortaya atıldı. Asensio'nun sakatlığı ile ilgili bilgi vereyim. Asensio'nun sakatlığı dizinden değil, Asensio'nun sakatlığı adalesinden bir sakatlığı var. Ve oyuncu için 7-10 gün içerisinde sahalara dönecek denemişti. Oyuncu da şu anda yavaş yavaş ilerleyen, mesela bu hafta değil de gelecek hafta içerisinde kontrollü olarak takımla birlikte çalışmalara başlayacaktır. Gaziantep mücadelesinde, hani Gaziantep mücadelesinde oynar mı? Hani Gaziantep mücadelesinde kadroda olsa dahi riske edilmeyebilir. Ama ondan sonraki süreçte mutlaka Asensio da takıma dahil olacaktır. Yani bu diziyle hani diyorlar ameliyat olması gerektiren, o süreçle ilgili herhangi bir sıkıntısı yok. Onu söyleyeyim. Yani dizindeki daha önceki yaşadığı sakatlığı ile ilgili o bölgede bir sıkıntı yok. Yani ameliyat olacağı haberleri de külliyen yalan, ama bu futboldur. Bir sakatlık yaşar. Ondan sonra derler ki herkes ben söylemiştim falan diye. Ama dediğim gibi o süreci geçen sezon Beşiktaş derbisinde Oh'la girdiği mücadelede dizinden bir sakatlık yaşamıştı. Biliyorsunuz daha önceki oynadığı takımda çapraz bağ ameliyatı geçirmişti. O dizine bir sakatlık yaşamıştı oyuncu. Ama o süreci hem tedavi süreciyle geçirdi. Yazın da aynı şekilde tedavi süreciyle geçirdi. İspanya milli takımında oraya gittiler. Ona ameliyat olmayacağı, yani operasyon geçirmesine gerek olmadığı ifade edildi. Ve sağlık heyetinin kontrolünde tedavi sürecini geçirdi. Ve o süreçle ilgili herhangi bir sıkıntısı yok oyuncunun. Oyuncunun adale sakatlığı vardı. O da tedaviyle artık son aşamaya geldiğini söyleyebiliriz. Nasıl bir 11'de çıkar? Gendüzi yok, Asensio yok. Orta sahada tabii ki bir sıkıntı var. Şimdi Kante, İsmail yeri garanti orta saha merkezde.
1: Evet.
0: Üçüncü isim kim olacak?
1: Ahmet yani Komanç, Levent Mercan olsun diyor.
0: Şimdi şöyle söyleyeyim. Benim beklentim daha farklı. Benim beklentim yine savunma dörtlüsünü pek değiştireceğini düşünmüyorum. Ederson, Semedo, Ake, Şiklinyar, Arşi Buran. Onların önünde Kante, İsmail Yüksek.
1: Evet.
0: 10 numara pozisyonda Greenwood. Sağda Oğuz Aydın. Solda Kerem. İleride Vedat Muriç. Benim beklentim, yani olabilir, benim muhtemel 11'im bu. Ve Kadeti'ye de bu muhtemel 11'i vereceğim. Şimdi Levent'le de başlayabilir orta sahada. Çünkü Levent'in gerçek mevki orta saha. Ama bu oyuncu Fenerbahçe'de hiç orta saha oynamadı benim bildiğim. Yani hatırladığım kadarıyla. Fenerbahçe geldiğinden beri sol bek rotasyonda oynuyor. Hani Arşi Brown'u bırakıp orada sol bek rotasyonda Levent'i deneyebilir mi? Öyle bir deneme de yapabilir. Ama bazıları diyor ki Mert Müdür oynatacak. Ben yine çok pek ihtimal vermiyorum. Çünkü çok kritik bir maç. Şimdi Mert Müdür'ü hiç oynatmamışsın Gençler Birliği mücadele sonrası. Böyle çok önemli bir maçta Mert Müdür de sahaya sürüp olası bir kötü sonuçta da tüm sorumluluğu çocuğa atmamak.
1: Sana bir şey söyleyeyim abi. Mert Müldür bu maçta ilk 11 başlatmak bence hocanın itibarı açısından da zedeleyici bir şey oldu.
0: Tabii o yüzden.
1: Yani Aziz Başkan'ın ilk tek lafıyla sen direkt Semedo'dan vazgeçiyorsan problem bu yani.
0: Savunma dörtlüsünü değiştireceğini düşünmüyorum ama benim beklentim az önce saydığım 11. Onun haricinde farklı bir 11 ile çıkabilir mi? Çıkabilir ama orta sahada çok fazla dediğim gibi seçeneği yok. Gendüzi'nin sakatlığı, Asensio'nun sakatlığı, Gendüzi'nin cezalı olması, Asensio'nun sakatlığı tabii alternatifleri azaltıyor.
1: İrfan abi, Fenerbahçe taraftarı gerçek Lukaku'yu ne zaman izleyecek? Lukaku'nun form durumu, fiziksel durumu şu anda nasıl?
0: Yani şöyle söyleyeyim, Lukaku üzerinde dalga yapıyorlar inanılmaz bir şekilde. Yani bazı yorumcular şunu söylüyor, işte Lukaku 100 kilo falan diye. Tamam, ama oyuncu zaten Belçika bir takım. Lukaku her zaman böyleydi ama Lukaku'nun kilo fazlalığı yok. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Yani ben basın toplantısında gördüm adamı, yakından da gördüm. Herhangi bir kilo fazlalığı yok oyuncu.
1: İndeksi yaptın yani.
0: Yani gördüm adamda yan yana fotoğraf şeyimiz var yani. O adam kilo fazlalığı yok yani. Ama bu adam Belçika milli takımında dünya şampiyonası oynadı. Sonra sezon başı kampı geçirmedi Fenerbahçe'de. Dolayısıyla hazır olması için biraz zaman var ama zaten oyuna girdiğinde 15 dakika 20 dakika oyuna giriyor oyuncu. Sen şimdi 15-20 dakikada ne yapmasını bekleyebilirsin ki? Ve Lukaku'nun etkili olması için mesela Fenerbahçe'nin oyun sisteminin Lukaku'nun etkili olacağı bir oyun sistemine uygun mu? Değil. Çünkü son şeyde sen Lukaku'dan şunu bekleyemezsin yani. Lukaku gelecek orta sahaya, pas merkezi olacak. İşte pas da çekilecek, baskı yapacak. Ondan sonra golünü atacak. Yani çünkü o profilde bir oyuncu değil. sen ceza sahasına topu taşıyabilirsen, Lukaku ile ceza sahasında topu buluşturabilirsen, Lukaku'nun ne kadar etkili olduğunu o zaman görürsün. Yani Lukaku ne zaman olur? Lukaku'yu bazı maçlarda artık ilk 11 oynaması da gerekiyor oyuncunun, başlaması gerekir. Yani bu son 10 dakika, artık Fenerbahçe'nin son 15 dakika her şey bitmiş. Fenerbahçe'de birçok oyuncu tam olarak ne diyeyim, performans olarak düştüğü anlarda Lukaku'yu sahaya sürüyor hoca. Yani bu anlamda bu oyuncunun da hazır olması için sürekli oynaması da gerekiyor. Burada da tabii teknik heyete önemli görev düşüyor. Lukaku'ya ceza sahasını topla buluşturursan Lukaku o zaman etkili olur. Yani Lukaku üzerinden algı yapıyorlar. Ya işte Talisca kalsaydı, işte Şerif ile devam etseydik, işte Vedat olsaydı, işte Lukaku'yu hiç almasaydı. O zaman da diyeceklerdi ki niye sadece Vedat'la devam edildi? Çünkü bu kişiler, bu yorum yapan insanlar, ya yorum yapanlar daha önce de Vedat La Liga'nın küme düşen takımından geldi, Fenerbahçe'nin golcüsü küme düşen takımdan gelir mi şeklinde Vedat üzerinden algı yapıyorlardı. Ne oldu? Vedat iyi performansa gelince şimdi Vedat'la ilgili o yorumu yapan insanlar şimdi onlar hiç o yorumu yapmamış gibi şimdi Lukaku üzerinden algı yapıyorlar. Lukaku diyelim ki 2-3 maç iyi performans ortaya koyduğu zaman ne olacak? Yani o zaman tabii. Ne olacak? O zaman kimse konuşamıyor. Şimdi bakıyorsun işte Cirasi ile Fenerbahçe anlaşmıştı. İşte maliyet nedeniyle Lukaku ile Fenerbahçe imza attı denildi. Yani söyleyenler var. İyi de bunu niye şimdi söyleniyor mesela? Ya şimdi niye bu konular konuşuluyor? Çünkü Fenerbahçe ligde 2 hafta mağlubiyet aldı. Bunu ilk Lukaku ile imza attığı zaman söyleseydiniz, o zaman yorum yapsaydınız, o zaman susuyorsunuz, o zaman hiçbir açıklama yapmıyorsunuz. Ne zaman Fenerbahçe kötü gidiyor? Bir futbolcu üzerinden algı yaparak ve bir futbolcu üzerinden bazı şeyleri ön plana çıkartarak yönetime vurma çabası. İşte bazı isimler gündeme getiriliyor, işte bunlarla anlaşılmıştı diye.
1: O zaman onu sormak istiyorum. Onu net soralım. Şimdi Sportex YouTube kanalında, yani Hakan Safi'nin açtığı YouTube kanalı, Yusuf Kenan Çalık orada Hakan Safi sürecinde anlaştıkları oyuncuları açıkladılar. Luis Suarez, Merih Demiral, Hakan Çalhanoğlu, Robert Lewandowski, galiba bir isim daha vardı ama unuttum ama bu dördünü net bir şekilde hatırlıyorum. Bu oyuncularla anlaşmıştık. 50 milyon euro Luis Suarez.
0: Greenwood'u da söylüyorlar.
1: Ya bir de Greenwood, doğru, pardon abi. Bir de Greenwood söylüyor. Şimdi bu da doğal olarak gündem oldu. Hakan Safi, ah keşke Hakan Safi gelseydi diye. Orada da güzel şeyini oldu yani. Etkileşim de aldı. Yaptığı açıklama doğal olarak, çünkü sonuçta Sayın Hakan Safi Aziz Yıldırım'ın adayıydı ve bunların ıslak imzalarının olduğunu kamuoyuna söyledi kendisi. Sen neler söyleyeceksin bununla alakalı?
0: Yani şimdi bu futbolcularla anlaşıldı. Yani bu futbolcuya anlaşıldığını Sayın Hakan Safi de söyledi. Ama Lewandowski ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı, onu söyleyeyim. Ama şunu da gözünden var. Bu futbolcuların kulüpleri de bunların hepsini, yapılan açıklamaları, kendi resmi sayfalarından tepki gösterdi. Luis Suarez için kendi kulüp başkanı açıklama yaptı ve serbest kalma bedeli şu kadar, bunu öderseniz bunlar dedi olabilir. Yani bu transfer gerçekleşir ifadeyi kullandı. Ben şuna karşıyım. Bunu zaten herkes biliyordu. Sayın Hakan Safi de bu süreçte bunlarla, bu oyuncularla anlaştığını söyledi, dile getirdi. Farioli'yi de hani kulüpte,
1: hani Conte
0: ile anlaşamamışlardı benim bildiğim kadarıyla. Farioli hatta gelmiş, onunla hocasının o olacağı yönünde bilgiler vardı. Şimdi baktığınızda bunu şu anda söylemenin ne manası var? Ben onu anlamıyorum. Yani şu aşamada söylemesin. Yani bu zaten bilinen bir gerçek.
1: Muhtemelen.
0: Yani bunu mesela Fenerbahçe 4 maçını da kazanmış olsaydı, ligde 4'te 4 yapmış olsaydı, bugün bunu söylenecek miydi?
1: Söylemezdi tabii ki. İşte buradan bence şöyle bir amaç güdülüyor diye düşünüyorum. 2027'deki seçim dönemine bir şey.
0: Bu söylenmeyecekti. Yani kötü gitti Fenerbahçe. Diyelim ki yani kötü gitti ve hemen başladı bu transfer isimlerini gündeme getirmek. O yüzden yani Fenerbahçe'nin Roma maçını konuşması gerekirken süreç yine farklı yönlere evriliyor. Dediğim gibi 4'te 4 yapmış olsaydı kimse bugün o transferler şunu yapılacaktı, bu transfer edilecekti diye gündeme getirmeyecek. Artı Fenerbahçe'nin bir limit sorunu vardı. Yani mesela herkes diyor ki şu transfer yapacak. Limit sorunu vardı Fenerbahçe'de.
1: Tabii nasıl yapılacağı önemliydi.
0: Limit sorunu vardı. Sorun. 40 tane Fenerbahçe'nin futbolcusu vardı sözleşmesi devam eden. Fenerbahçe'nin bunları aşması gerekiyordu, limit aşması gerekiyordu. Şimdi bu oyuncuların hepsinin maliyetine baktığınız zaman ciddi anlamda bonservis gelirleriyle almak zorundaydın. İşte Melih Demiral için kiralık ifadesi kullanılıyor ama Greenwood'da işte verilen bonservis, Fenerbahçe'nin verdiği bonservis, Az Yıldırım döneminde verdi 39 milyon euro bonservis verdi Fenerbahçe. Daha yüksekti o zaman Sayın Hakan Sarfin'le anlaştı bonservis bedeli. Luis Suarez için keza öyle. İşte Hakan Çağlanoğlu için keza öyle. Yani şimdi baktığınız zaman ne diye eleştiriliyor Fenerbahçe şu anda yönetim? Yaşlı oyuncu aldın diye eleştiriliyor değil mi?
1: Evet.
0: İşte Melih Demiral kaç yaşında? Hakan Çalhanoğlu kaç yaşında? Yani burada aslında olay şu. Yani 4 maçı Fenerbahçe kazanmış olsaydı bu söylemler yine yapılacak mıydı? Benim tek sorduğum soru bu.
1: Ben sanmıyorum.
0: Neden mesela zamanlama bu? Veya Roma maçı öncesi neden bu? Beşiktaş derbisi öncesi ortalığı yangın yerine çevirdiler sadece 23 aşağı orta saha transferi yapılmadığı için. Bak Beşiktaş derbisi öncesi. Ortaya Asensio'nun ameliyat olacağı iddialarını ortaya attılar. Yine Beşiktaş derbisi öncesi. Ya Fenerbahçe Beşiktaş derbisine, camia Beşiktaş derbisini konuşması gerekirken 3-4 gün neyi konuştu? Transfer oldu, yönetimi istifa takları açıldı. İşte yine şu transfer işte şu zamanda alındı, yönetimi eleştiriler yapıldı. Ama sonra Asensio üzerinden yine yapacaklardı. Fenerbahçe yönetimi bunu Asensio'nun ameliyat olacağı iddialarını yalanlayınca, yani sert bir şekilde yalanlayınca bu kez orada bir herkes bir geri çekildi. Aslında çok basit bir şey var. Lyon maçı öncesi de, rövanş mücadelesi öncesi de eğer Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kalmamış olsaydı aynı ekip, yani aynı kişiler bu kez o zaman şeyi yapacaklardı. Aynı. Çünkü Lyon maçı öncesi de, rövanş maçı öncesi de benzer paylaşımlar yapılıyordu. Ama Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde kalınca bu paylaşımlar durdu. Sonra Beşiktaş derbisi öncesi yapılmaya başlandı. Yine transfer işte orta sahada biraz Gendozi cezalı, işte Asensio sakat olunca yine çok önemli bir Roma maçı öncesi yine benzer paylaşımlar yapılıyor. Yani bunlar Fenerbahçe iyi gitmiş olsaydı, ilk de 4'te 4 yapmış olsaydı bunların hiçbir tanesi olmayacaktı. Abi ben... şu transfer yapıldı veya bu transfer yapılmadı. Şu anda Fenerbahçe transferi kapattı. Vallahi... Fenerbahçe'nin transfer sezonu kapandı değil mi? Transfer sezonu kapandı. Fenerbahçe'nin yabancı kontenjanı da doluydu. Fenerbahçe yönetimi yabancı kontenjanı boşaltmak için büyük çaba gösterdi. Ve daha önceki yönetimlerin yaptığı gibi hani oyuncunun kiralık sözleşmelerinde kiralayıp sonra sözleşmelerini ödeyerek oyuncularla yoldan ayırmadı. Kulübü minimum zararla maksimum gelirle yoldan ayırmak zorunda kaldı. Ayırmak istedi. Ve bunda da büyük oranda başarılı oldu. Mesela Cihan Kamer'in, Sayın Cihan Kamer'in açıklamalarını farklı yöne çektiler. Dedi ki 8 milyon eurodan kurtulduk dedi. Orada söylediği Diego Carlos ve Amrabat'a 2 yıl daha sözleşmesi vardı ve bunlara 2 yıl boyunca ödenecek yıllık ücretlerden bahsetti. Yani bu yıllık ücretlerden kurtuldu Fenerbahçe oyuncuları göndererek. Yani Amrabat'ın 2 yıl daha sözleşmesi vardı. İşte bak Bekao ile bugün yani sağlık kontrolünden geçecek Moskova ekibi de. Anlaştı her konuda. Şimdi oraya giderse Bekao'nun da 2 yıl daha sözleşmesi var. Ve bu oyunculara halen ama halen bonservis taksit ödeniyor. Yani 4 yıllık sözleşmeyi imzalamışım. Taksitler eşit. Taksitler halinde bonservis ödeniyor. Şu anki yönetim de aynı şekilde. Mesela belli oyuncuyu bonservise taksit ediyorsun. O bonservis bedeli taksitler halinde ödeniyor. Dolayısıyla yani geldiğinde yönetim ciddi bir mali yükle karşı karşıyaydı. Limit. Çok az bir limiti vardı Fenerbahçe'nin. Aynı zamanda UEFA'dan ceza almıştı. Bakın yani şunu göz ardı diyorlar insanlar. UEFA'dan Fenerbahçe 7,5 milyon euro ceza aldı. Niye ceza aldı Fenerbahçe? Diyelim ki %65 parasını ödemen gerekir. %65'e gelinen %65'ini harcaman gerekirken sen bunun rakamın üzerine çıkmışsın. Bundan dolayı ceza aldın. Bak bundan dolayı ceza aldın. Şimdi bir taraftan da elinde 40 tane oyuncu var. Yeni transferler yapmışsın. Bu limite de uymak zorundasın. Çünkü UEFA'nın gözü sen ceza aldığın için sen iki defa seni daha ciddi denetleyecek çünkü. Ve o limite uymak için de çok büyük bir çaba sarf etti Fenerbahçe. Yaz yani abi. Bazıları şunu kaçırıyor. Şunu alacağız, bunu alacağız.
1: İşte, da eldekileri nasıl
0: ondan sonra hayır şöyle söyleyeyim. Diyorlar ya hani yönetimde para yok mu? İşte yönetimi şöyle değil. Ama çok ciddi anlamda mali anlamda çok güçlü bir yönetim esnasında Fenerbahçe 7,5 milyon, o yönetiminden esnasında 7,5 milyon euro UEFA'dan para cezası aldı. Bunlar unutuluyor insanlar. Yani vurmak için yönetime vuruyorsun. Yani sen Fenerbahçe'nin demek ki başarısız olmasını bekliyorsun. Başarısız olma, Fenerbahçe başarısız olsun. İşte ben yönetimi eleştireyim. Benim istediğim kişi bu noktaya gelsin.
1: Abi
0: bu Fenerbahçelikle ilgisi olamaz.
1: Sence yani neden medyaya girmek istesin ki Sayın Hakan Bey? Saygı duyarak söylüyorum bu arada. Muhtemelen 2027,
0: ben Hakan abiyi çok severim.
1: 2027 seçimlerinden sonra
0: Hakan abiyi
1: için
0: çok
1: yani
0: severim.
1: Saygı duyuyorum yine.
0: Benim çok sevdiğim,
1: yani.
0: Benim çok sevdiğim, saydığım birisidir. Yani aynı zamanda hemşerim Hakan abi. Ve gerçekten Fenerbahçe'ye önemli maddi katkılar sağlamıştır.
1: Kesinlikle.
0: Ve halen de bu maddi katkılarını devam ettirecek gibi gözüküyor. Çünkü Sayın Aziz Yıldırım'la da bir Aziz Yıldırım onu kulübe çağırdı. Ve davet etti daha doğrusu. Orada Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesiyle ilgili görüşmeler yapıldı. Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesinin Fenerbahçe kulübüne geçti ama diğer anlamda Sayın Hakan Safi de sponsorluk anlamında, maddi anlamda kulübe her zaman destek vermeye hazır olduğunu dile getirdi. Fenerbahçe'nin bir değeridir Sayın Hakan Safi. Hakan Safi'yi kaybetmemek gerekir. Ve dediğim gibi her anlamda Fenerbahçe'ye bugün de maddi bir destek talebi olursa bu maddi desteği talebi sağlayacak noktadadır. Yani Fenerbahçe'ye küsmez. Ama diğer taraftan dediğim gibi bu süreçle ilgili bazı paylaşımlar bence ona da zarar veriyor. Onu söyleyeyim. Yani evet, şu anda daha ligin 4. haftası, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasında kaldı. Ortada Fenerbahçe zaten bir yıllık bir yönetim var. Sanki şunu insanlar unutuyor. Yönetim istifa takı açıyor. Tamam, mesela yönetim istifa takı. Devral aslında diyelim ki istifa etti yönetim. Şu anda diyelim ki bıraktı yönetim. Hı hı. Ne olacak? Haziran ayında yine seçim olacak ya. Bunu düşünmüyormuş insanlar.
1: Tabii.
0: Yani bu kadar şeyler ki anlatamıyorum yani.
1: Peki. İrfan abi, bu Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesiyle alakalı bir konu. 7 milyon euro değil miydi maaşı?
0: Yani 4.75 evet. Milyon euro olarak şey yaptı. Bu da kulüp tarafına devredildi. Şimdi orada çünkü UEFA ile bir şey vardı. İşte bu yüzden diyorum. Bak yani insanlar şeyi gözden kaçırıyor. UEFA'dan ceza aldın. Bak 7.5 milyon euro ceza aldın UEFA'dan. Yani bu ceza ne demek? Senin daha fazla kontrolünde. Şimdi UEFA Fenerbahçe'yi iki kez denetleyecek. Çünkü buna uyuyor mu uymuyor mu? Veya ben ceza verdim. Bu cezaya uymadığı takdirde Fenerbahçe 7,5'sa bu katlamalı olarak devam ediyor. Yani belki para cezası artacak. Yine para cezası ama ihtimal olur eğer limite uymazsan. Artı transfer cezası dahi alabilirsin yani bu noktaya doğru gidiyor. Yani bunlar unutularak insanlar şunu alsaydı bunu alsaydı diyor. Mali Genel Kurulu geldiği zaman Sayın Aziz Yıldırım, Mali Genel Kurulu da zaten kulübün mali durumuyla ilgili tüm gerçekleri açıklayacaktır. Mesela herkes diyor ki Şerif'i 25 milyon euroya sattın. 25 milyon euro kulübün kasasına girdi. Yok, girmedi. Şu anda hemen girmedi ki bu para. Kulübün zaten Şerif'i kaça aldı Fenerbahçe? 4 milyon euro kiralama, 18 milyon euro bonus. Bonservis. Bonservis ne zaman devreye girdi satın alma opsiyonu? Haziran ayı itibariyle devreye girdi. Ve bu taksitler halinde ödenecek. Ve Fenerbahçe Şerif'ten 25 milyon euro gelir elde ettiğinde ne yaptı Fenerbahçe? Bu geliri yine taksitler haline böldü ve Şerif'in eski kulübü Angers'a ödenecek rakam, mesela diyelim ki 9'unda Angers kulübüne Fenerbahçe bonservis taksidini ödeyecekse, yeni transfer ettiği 25 milyon euro'nun taksidini de 8'ini aldı. Yani bu borcu direkt diğer borca ekleme yaptı. Yani alacak gelirini, bonservis gelirini Şerif'e ödenecek, bonservisi ödeyecek Fenerbahçe. Oradan Fenerbahçe 18+4=22, sadece 3 milyon euro gibi bir 4 milyon euro ödediğine bayarsan 7 milyon euro gibi bir gelir elde etmiş oluyor. Ve bu geliri de İşte dediğim gibi, ama ne yapıyor? Direkt taksitlere bölerek yaptı ve bunu da mesela diyelim ki Angels'a ödemesi gelecek sene, yani 3 sene o da taksitler halinde ya. Gelir de aynı şekilde. Biz bir dahaki sene 2027 yılında ödeme diyelim ki 4 Nisan. O zaman Fenerbahçe Şerif'ten alacağı bonservisi de diyor ki 3 Nisan'da bana öde. Ben 3 Nisan'da alıyorum. Direkt 4 Nisan'daki, yani birbirine bağlamış olacak gelir ve giderini dengelemek için. Onun haricinde birçok oyuncusundan da aslında minimum zararla çıktı. Fred'i bonservisiyle sattı. Livakovic'i bonservisiyle sattı Fenerbahçe. Şimdi Amrabat'ı Hem 2.1 milyon euroluk 3 milyon 2.1 milyon euro civarında bir alacağından vazgeçti Amrabat. Hem de 2 yıllık maaş yükünden kurtulmuş oldu Fenerbahçe. Yani bunları göz ardı ederek insanlar yorum yapıyorlar. Yani Fenerbahçe yönetim geldiğinde her şey dört dörtlük değildi. Dediğim gibi limit sorunu vardı. Limit sorununu da aştılar. Şimdi diyorlar ya bazı kulübü 144 milyon. Bak benim bildiğim şu anda kulübün yöneteceğim mevcut yöneticilerin ve şeylerin hem sponsorluk gelirleriyle beraber sponsorluk gelirleriyle beraber Fenerbahçe'ye 144 milyon euroluk bir kaynak sağlamışlardı. Ha, bu rakam şu anda daha da artmıştır. Çünkü yeni sponsorluk anlaşmaları da yapıldı Fenerbahçe'de ve büyük ihtimalle önümüzdeki günlerde de bunun lansmanları yapılacaktır. Fenerbahçe sponsorluk anlaşmaları ve yönetimin sağladığı kaynakları 144 milyon euroluk bir kaynak ortaya yani şey yaptılar. Sağladılar kulübe. Kulübün finansal anlamda aynı şekilde işleyişini sağlamak için. Diğer taraftan Can Bartu şey Faruk Ilgaz tesislerini Faruk Ilgaz tesisine Derazı'ndaki tesisleri pardon Faruk Ilgaz Derazı'ndaki tesisleri Defter Küçük Andonyadis tesislerinde şimdi yeniden temel orayı yıkmaya başladılar. Metin Aşık binalar yıkıldı. Niye hemen başladı Fenerbahçe? Soruyor mu insanlar? Çünkü neden? Yaklaşık bir hafta önce orada altyapı futbolcularının çıktığı bir orada duvar çöküyor gece saat 2-2.30'da ve ciddi anlamda büyük bir gürültüyle insanlar kalkıyor. Sonra bir bakıyorlar futbolcuların çıktığı bölüm şey yapıyor. Yani çökmüş duvar. Belki gündüz vakti olsa orada yaralanma ya da Allah korusun daha ciddi sorunlarla karşılaşabilirdi Fenerbahçe. Hemen tabii haber veriliyor. Sabahleyin Sayın Aziz Yıldırım geliyor. Bakıyorlar işte hemen mimarlar çağrılıyor. Projeler inceliyor Sayın Aziz Yıldırım. Ve projeleri inceledikten sonra diyor ki böyle böyle yapılacak. Ve hemen zaten orası kapatılıyor ve inşaat hemen başlanıyor. Yani bir taraftan Derazı tesislerinin yeniden inşaatı başlanıyor. Oraya Fenerbahçe Koleji'nin inşaatı da yapılacak arka tarafa. Diğer taraftan Faruk Ilgaz tesislerinde Can Bartu tesislerinde renovasyon çalışmaları yapılıyor. Ya oradan mesela 8 yılda hiçbir şey yapılmamış yenileme anlamında. Mesela koltuklar veya yataklar çıkartılıyor. Yeniden sıfırdan bir yenileme çalışması yapılıyor ve yani 5 yıldızlı bir otel şeyi gibi oluyor. Yani televizyonlarından dahi o da oyuncuların kalacağı televizyonlardan dahi hepsini değiştiriyorlar. Mesela oradan çıkan koltukları görseler insanlar derler ki bu futbolcular buralarda mıydı diye. Yani oralar şey yapıldı. Şimdi Eylül ayında da Topuk Yaylası tesisleri yeniden yenilemiş.
1: Stadyum projesi ne zaman?
0: Stadyum projesi için de onu da söyleyeyim. Her türlü izinler yani şöyle söyleyeyim. İzinler alındı. Sadece Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın onayına kalmış durumda. Ve Cumhurbaşkanlığı ile Sayın Aziz Yıldırım ve Yönetim Kurulu Cumhurbaşkanlığı'na ziyaret etmişti. Sayın Cumhurbaşkanı'na bu iletildi. Ve dedi ki gerekli izinler alındı. Sadece Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na onayı kaldı diye. Ve burada da Sayın Cumhurbaşkanımız da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da gerekli talimatı vereceğini söyledi Çevre Şehircilik Bakanlığı'na Sayın Murat Kurum'a. Yani artık Fenerbahçe'de burada da kazma vurulacaktır. Yani gerekli izinlerin yani belki bir hafta içerisinde tüm izinler Çevre Şehircilik Bakanlığı onayıyla beraber de bu nokta yani bu süreçte kapanacaktır diye düşünüyorum. Hatta Sayın Cumhurbaşkanımız bu sırada kim yapacak yani diye soruyor ve burada da Fenerbahçe'nin kendi parasıyla bu stadı büyütüleceği ifade ediyor. Ve bu stat büyütülmesi sırasında da Sayın Nihat Özdemir'in bu anlamda Fenerbahçe'ye çok önemli katkıları olacak. Yani çünkü o süreçte Sayın Nihat Özdemir de ne kadar yönetimde olmasa dahi süreç içerisinde ciddi anlamda Fenerbahçe'ye her anlamda maddi ve manevi katkılarını sürdürüyor.
1: Peki.
0: Zaten oğlu da Sayın Batuhan Özdemir de yönetim kurulunda yer alıyor ve stadın yapımında da bu anlamda destek olacaklar. Bunu söyleyeyim. Sayın Özgür Peker yine aynı şekilde bu anlamda destek sağlayacaklar.
1: Peki. İrfan abi çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. İzleyenlerimize çok teşekkür ediyorum.
0: Roma maçında da Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum.
1: Evet.
0: Umarım her şey Fenerbahçe'nin lehine gelişir. Beraberlik benim için çok iyi bir sonuç olur. Onu söyleyeyim. Yani umarım Fenerbahçe en kötü ihtimalle beraberlikle sahadan ayrılır diye
1: İnşallah
0: düşünüyorum. Çünkü Devler Ligi ayrı bir sahne. Devler Ligi'nde futbolcular çok daha farklı performans ortaya koyabiliyorlar, sergiliyorlar. Futbolcular için de burada kendilerini gösterme adına, kendilerini camiaya affettirme adına Roma maçı çok önemli bir maç. Biletler tamamen artık yani biletlerin de tamamen satılacağını ve Saracoğlu'nun kapalı gişe olacağını söyleyebilirim. Diğer taraftan da umarım Roma maçı hepimizin beklediği gibi geçer. Fenerbahçe oradan en kötü ihtimalle 3 puan olursa çok büyük bir İnşallah. Zafer olur. Ama beraberlik de bence çok iyi bir sonuç olur Roma karşısında.
1: Peki, tekrar teşekkür ediyorum izleyenlerimize, çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı, yayınımızı beğenmeyi lütfen unutmayın diye hatırlatalım. Sonraki programlarda görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Kim ne dedi?
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Kim ne dedi?
4: Futbolda münakaşa bitmez arkadaşlar. Doktoru olmayan var. Doktoru yok adamın. Profesyonel. Antrenman sahası yok. Ambulans yok. Genç takım maçı oynanıyor. Genç takım. Ambulans yok. Taraftarın stada gelmesi demek, o takımın daha iyi oynaması demek, o maçın daha iyi seyredilir hale gelmesi demek. O yüzden futbolu sevdiren güzel oyundur. Devamlı çalma. Bekle. Avantaja bırak. 50'den fazla stadyum yapıldı arkadaşlar. Bu dünyanın hiçbir ülkesine nasip değil. Roma Lazio, Milan Inter. Bu kadar basit şeylerde kalmamamız lazım. Bunlardan medet ummamamız lazım. Gittiğimiz çok önemli maçlarda sahanın çiminin boyandığını gördük mü? Ben gördüm. Bir maçın oynanan bölümünü bir saate yaklaştırırsak çok daha güzel bir futbol çıkacak ortaya. Hakem de güzel oyunu gördü mü, o da hoşlanmalı, devam ettirmeli. Bakın o zaman daha güzel olacak. Demek ki değiştireceğimiz veyahut yapacağımız çok şey var.

0: Hocam seyircilerimize tekrar hoş geldiniz diyoruz.
1: Teşekkür ederim.
0: Sizler de hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Bıraktığımız yerden devam ediyoruz.
1: Devam edelim.
0: Hocam Türkiye'deki bir diğer futbol adına sorum. Çok sayıda yatırım yapılmasına rağmen stadyumlara, yeni statlara hala seyirci konusunda ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Sizce tekrar nasıl o seyirciler stada gelir?
1: Vallahi bu büyük bir sorun. Bazı kulüplerinin, şehirlerinin taraftarlarını ve seyircilerini görünce insanın imrenmemesi mümkün değil. Bugün hiçbir ülkede bu kadar stadyum yapılmamıştır. Bakın buradan bir bilgi daha vereyim. 98 Fransa bir tane stat yapmıştır. Diğer statlarda renovasyona gitmiştir. O da Stade de France. France. Brezilya 2014 Maracana'yı biraz küçülttü. Başka stat yaptığımı hatırlamıyorum. 2010 Afrika statlar renove zaten hoşta değildi. 1990 İtalya'ya gittim ben. Hiçbir stat yapılmadan renove.
0: 2006 Almanya.
1: 2006 Almanya bir iki stat yaptı. Renovasyon yaptı. Ya bizde şu anda vallahi emin değilim ama 50'den fazla stadyum yapıldı arkadaşlar. Bu dünyanın hiçbir ülkesine nasip değil. Bazılarına da rakamsal olarak kapasite fazla yapıldı. Ya dünyanın her tarafını gezdim ben. Bütün dünya kupalarına da gittim. Şimdi Avrupa Şampiyonası yapacağız. İtalya'yla beraber. Öyle mi? Bakın İtalya yeni stat yapacak mı yapmayacak.
0: Zaten İtalya'da stat yapmak çok zor.
1: Çok zor ben biliyorum. Inter'le Milan aynı statta oynuyor. Yüzlerce müracaatları var. Devlet vermedi ikisine.
0: Roma Lazio.
1: Habire yeniliyorlar stadı. Roma Lazio, Milan Inter. Şimdi böyle bir şanslı ülkemiz var bu konuda.
0: Udinese yeni bir stat yapmıştı hocam. Bir de Juventus
1: yani işte,
0: son zamanlarda. Çok az örnekler var.
1: Ya düşün. Dünya kupalarını ben baz alıyorum yani. Dünyanın podyumuna çıkıyorsunuz artık burada. Orada bile insanlar bunu yaparken demek istiyorum. Biz de her şehre neredeyse az kaldı stat yaptık. Böyle bir durumda bu statları doldurmak lazım kardeşim. Peki dolmuyor. En azından seyredilir hale gel. Yani biraz olsun hiç olmasa ama bu oyun taraftarsız oynanamaz. Şimdi bana diyecekler ki ya hoca haklısın da oynanan futbola bak işte bizim takım çok kötü o bir takım bir... tamam da futbol böyle bir oyun değil. Lütfen Avrupa'yı bir şöyle gözümüzün önüne getirin. Bütün statlar dolu, ikincilikler dolu, süperlikler yani birincilikler sold out bitmiş. 10 bin 20 bin kişi yer bekliyor ki aman o lojaya gireyim o koltuğu alayım diye yer bekliyorlar. Bakın ekonomiden mağda konuşuyorum. Bir de taraftarın psikolojik baskısı etkisi güzelliği var Allah aşkına ya. Vazgeçtim parasından. Hani kulübe getirisi muhakkak ki önemli. Bir de bu tarafı var. Ama vazgeçtim oradan. Taraftarın stada gelmesi demek. O takımın daha iyi oynaması demek. O maçın daha iyi seyredilir hale gelmesi demek. Hakem bile yönetmekten daha çok zevk alır ya. Bu durumumuz çok kötü. İlk maça bakıyorum. Kalenin önü bazı takımlarda kelleşmiş. Ya arkadaş çim güzel olmazsa, saha güzel olmazsa bu nasıl bir bakış açısıdır, yaklaşımdır? Daha üçüncü maç, beşinci maç, ikinci maç kötü bir sahaya çıkıyoruz.
0: Kışın zaten kötü, bir de yazın da mı?
1: Kışın zaten kötü, bir de yazın da mı? Yazın artık hiç kimse bir şey diyemez. Ben Arabistan'da çalıştım, Riyad'da. 40 derece, 50 derece ama halı gibi sahalar. Hatta antrenman tesislerindeki bütün sahalar halı gibi. Beraber yaşadık.
0: Tüm şehirlerde hocam bu arada.
1: Tüm şehirlerde. Bizde şöyle oluyor çünkü tesis müdürüne soruyorsunuz sağa aman diyor yağmur yağdı bugün çıkmayalım. Peki yazın bakıyorsunuz kel olmuş diyor ki sıcaktan yandı. Sıcakta her gün suluyorlar hiç yanmıyor. Şimdi 2026'nın dünyasında futbolunda bu modernizasyon içerisinde bu büyük rakamların içerisinde sizin bir bahane bir sebep sürme şansınız yok. Hele 3. maçta 5. maçta hiç yok. Fakat Türkiye'de deplasmanda gittiğiniz zaman hakkı ev sahibi takıma vermiş. Sulamıyor bile. Siz pas yapmayın diye sulamayanlar var. Bunu bizatihi yaşadığım için
0: oyuncu
1: söylüyorum.
0: Sağlığı hocam kalite
1: oyuncu sağlığı kötü. Açısından kötü. Bütün kramponları değiştireceksiniz veya lastik kramponla çıkacaksınız o sahada.
0: Keyif alamayacaklar.
1: Yani şimdi bir defa topa istediğiniz şekli veremeyeceksiniz. Pasta büyük sıkıntılar olacak. Ayağınız dönebilir. Yani bu yüzden gol yiyip gol atabilirsiniz. Sekmesinden çok olmuştur kalecileri aldatıp. O yüzden maalesef yani bunun Allah aşkına bir cezai müeydesi mi olmalı ya? Hocam, federasyon tarafından bu bir şey söylenmeli mi ya? Söylenmesine gerek yok ya. Her şeyi de devletten, her şeyi de federasyondan bekleyemezsiniz. Çimi de yapmaz mısınız ya? Onarmaz mısınız Allah aşkına ya? Bunda oynuyorsunuz ya.
0: UEFA biliyorsunuz sezon öncesi bütün statları dolaşır ve yeterlilik belgesi verir. Yeterli değilse de uygulaması olur. Eğer bu durumlarda bir denetleme yapılsa ve gereklilikler sağlanamıyor olsa bir netice alınır mı sizce?
1: Alınmaz. Alınmadınız. Peki ben bir soru sorayım buna. Soruyla cevap verin. Gittiğimiz çok önemli maçlarda sahanın çiminin boyandığını gördük mü? Ne diye boyandı?
0: Yeşil gözüksün diye.
1: Canlı yayında yeşil gözüksün diye. Şimdi böyle bir ülkeyiz biz. Bunu kabul edelim. Bunu da yapıyoruz. Yani oynadığın yer, yattığın yer gibi bir şey ya. Sen rahatta yatmak istemez misin? Tabii ki. Havadar bir yerde bilmem yat. Burada da Allah aşkına çimde oynuyorsun. Sakatlık olur ya. İyi futbol çıkmaz ortaya.
0: Bütün hafta
1: şimdi burada federasyon tamam. Ya federasyon ceza vermekten yıldı federasyon esasında. Şimdi esasında federasyonun asil görevi nedir? Futbolu geliştirmek, milli takımın kupalara katılması, Türk futbolunun daha yüksek yerlere çıkması, statların en güzel şekilde hizmet vermesi, sahaların yeşil olması, gençlerin işte yetişimi, futbolcuların gelişimi. Tamam, veriyor cezayı. Zaten parası yok. Nasıl ödeyecek? 100.000 tane sebep. Yağmur yağdı, kar yağdı, bilmem ne yaptı. Ya hayır, yanlış. Keşke öyle bir şey olsa. Beğenmedim bu sahayı. Mesela UEFA maçlarımızda veya FIFA maçlarımızda. Nasılız? Jilet gibi hazırlanıyoruz. Neredeyse smoking giyeceğiz. Hiç itiraz yok.
0: İçeri, stat'tan içeri girdiğinizde onu hissediyorsunuz hocam. Hissettiriyorlar sizi o anlamda da.
1: Ya elbette, yani ben daha da modern olmasını istiyorum statların. Şimdi ben söylüyorum. Bugün herkes değişiyor, dünya değişiyor. Değişiyorsak bilin ki gelişiyoruz. Ne kadar çok değişiyorsak o kadar çok gelişiyoruz demektir. Gelelim otoparka. Büyük sorun. Bazı takımların sahasına 2 saatte, 3 saatte, 4 saatte gidiyor. Gelmek bir dert, gitmek bir dert. Şimdi bunların hepsini Futbol Federasyonu yapamaz, yapmaz zaten. Burada da kulüpler devreye girmeli. Onlar da bu işi en iyi şekilde yapmalılar. Şimdi dikkat edilmesi gereken konulardan sahayla ilgili, yani statla ilgili. Bazıları şöyle. Ben bir ekip yaptım. 2 ay Bal Ligi, 2. Lig, 3. Ligi gezdiler. Tesisleri, sahaları, antrenman sahaları hepsini gezdiler. Ve bir rapor çıkardılar. Bu rapor içerisinde, yani yoklar arasında seyirci yok diyoruz, işte sahada güzel zemin yok diyoruz. Daha yoklar var. Doktoru olmayan var. Doktoru yok adamın. Profesyonel. Antrenman sahası yok veya çok kötü, profesyonel. Ambulans yok. Bir maç oynanıyor, ambulans yok. Genç takım maç oynanıyor, genç takım. Ambulans yok. Bir ambulans bazen hayat kurtarır. Bizde oldu mesela. Dili kaçtı içeri. Genç takım maçını seyretmeye gidiyordum. PAF'ta o zaman. Doktor Mehmet Kurdoğlu'yla beraber. Birinci top, hava topu arkasına değdi. Uğur Uçar, şimdi teknik direktör. Babası da tribünde, düşünebiliyor musun? Biz de geliyoruz yavaş yavaş maça doğru. PAF'a ben o zaman çim sağa vermiştim. Herkes rakip takımda koşun deyince Mehmet Kurdoğlu buradan ambulansla hazır tutuyorduk maçlarda. Direkt fizyoterapiste elinle dilini aldıktan sonra hemen direkt oksijene, belki de hayat kurtardı. Yok. Ama profesyonel. Daha dramatik bir şey söyleyeyim. Ben de bunların kasetleri ve görüntüleri ve raporları da mevcut. Sunmuştum da o gün. Maç öncesi kahvede soyunuyor. Maç sonrası hamamda yıkanıyor. Ama profesyonel. Şimdi Bunlar da var. Biz belirli yeri görüyoruz ama her yere bakmak lazım. O da profesyonel, bu da profesyonel. İşin garibi. Öyle değil mi? Ki dediğim gibi 2 ay bir grup bunları inceledi. Bunun üzerinde de düşünmek lazım.
0: Hocam, Türkiye ile 5 büyüklük arasındaki önemli farklardan biri de Türkiye'de topun oyunda kalma süresi. Oyun kalitesini çok etkiliyor. 6-7 dakikalık, bazen 10 dakikalık bir kayıp söz konusu değerliklerle.
1: Şimdi futbol direktörlüğü zamanında hakem seminerinde bir konuşmam olmuştu. Perili Köşk'ten Zoom'la bağlanmıştım Antalya'ya. Orada da konum topun oyunda kalma süresiydi. 2 tane maç baz almıştım. Biri Rize Beşiktaş, biri Fenerbahçe Galatasaray'dı. Tabii o zaman VAR da yoktu. Açıkçası birer devre yoktu neredeyse. Taç, free kick, korner, münakaşalar, barajlar derken ben de bu konuyu işlemiştim o zaman. Geldik gittik. Demek arada herhangi bir değişim yok. Şimdi yine bu soru olarak karşımıza çıktı. Şimdi burada en büyük görev hakeme düşüyor. Hakeme düşüyor da tabii oyuncuların da yardım etmesi lazım. Şimdi o gün 3+1 hakem vardı. Bugün 3+1 hakem var. Artı 3-4 tane de VAR hakemi var. Ve bugün en önemli, en belirgin özellik, düdüğü ne zaman çalarsanız çalın, bir önceki çaldığınız düdüğe kadar geriye dönebiliyorsunuz. Yani diyor ki size,
0: bir hata yaparsan gel bak diyor hocam.
1: Hayır, sana bu kadar zaman veriyorum. Bunu bekçi gibi devamlı çalma. Bekle. Avantaja bırak. Hatan beklemekte olsun. Oyunu kesme diyor. Bu o. Nitekim son Dünya Kupası bu konuda bize olağanüstü bir örnek olmuştur. Sertliğe müsaade etmiştir. Avantaj kurallarını neredeyse en sonuna kadar kullanmıştır. Hatta bazen yanlış olma pahasına bile kullanmıştır. Olağanüstü bir örnek. Bayıldım. Bunu da dile getirdim zaten. Hele bizim Süper Lig'in ardındaki o birlikleri seyrederken ne kimse yerden kalkıyor, ne hakemde çalmadığı düdük var her saniye. Şimdi bundan bir defa vazgeçmeliyiz. Oyunun akışına bırakıp, oyunun akışını hızlandırmak için oyunu zevkli hale getiren hakemdir. İsterse en zevkli anda düdükleri keser. İsterse de zevksiz hali zevke getirir. Hoş duruma getirir. Devam der. Çünkü bakacak durumu var. Frikikler, avutlar, kornerler de söylenmeye başlayacak. Doğru olan da bu. Dolayısıyla bakın o gün ne oldu? 2 dakika 40 saniyede frikik atıldı.
0: İncelediğiniz maçta.
1: İncelediğimde, kendilerine de gösterdiğimde. Düşünsene, Fener Galatasaray maçında santradan taç oluyor. Benim de senim de ikimiz de yükseliyoruz diyelim oyuncular. Hakem geliyor, hop ayarlayın diyor. Bir dakika diyor, sonra seninle bir konuşayım, onunla bir konuşayım. 1 dakika 50 saniyede bir taç atılıyor. Dolayısıyla 45 dakika 50 dakika yok. Bazı maçlarda hala yok. O yüzden futbolu sevdiren güzel oyundur. Güzel oyunu da bu hale getirecek oyuncular kadar, hocalar kadar önemli bir insan da hakemdir. Hakemi hepimiz değilse bile %50'miz suçladık. Değil mi? İkinci sarı karttan attı diye. Öyle mi? Arjantin-İsviçre maçı. Bence doğru. Şimdi hep hakemler çağırmadı mı kornerde? Sizin ikinizde gözüm var. Bir tanesini verin o zaman. Tuttuysa. Yok. Zaman geçiyor. Bir de şey var. Kart gösterecek, gel. Adam gelmiyorum diyor. Ne kendini, itibarını sars. Buradan göster. 4'te, 10'da, 15'te. Hiç uzatma konuyu. Düşünebiliyor musunuz? Oyun, bir takım set oynuyor. Zaten gelmiş 10 kişi.

0: Hakem için direkt vermesi adına veya vermemesi adına. Gerçi var var. İtiraz yok da. Ama oyuncuların da bunu anlaması lazım. Yardım etmeleri lazım. Bakın o zaman daha güzel olacak. Bir maçın sahada kalan, yani oynanan bölümünü bir saate yaklaştırırsak çok daha güzel bir futbol çıkacak ortaya. Yani oynama niyetimizi hiç bozmamamız lazım. Oynama niyetinde olmalıyız. En önemli niyet bu. En önemli istek bu. Oynamaktan, oynadığımızdan zevk almalıyız. Biz de, seyirci de, oynayan da, oynatan da, hakem de. Hakem de güzel oyunu yordu mu, o da hoşlanmalı, devam ettirmeli. Boşuna vakit kaybettirmemeli.
1: Hocam, bu sakatlık pozisyonlarında artık kenara gelen oyuncu bir dakika beklemek zorunda kalacağı için Dünya Kupası'nda azaldı. Ama bahsettiğiniz o tartışma kısımlarında hala bir endişem var açıkçası. Şimdi, onu nasıl çözeceğiz?
0: Ben de o endişe devam edecek. 10 saniyelerde özellikle. Orada hakemin çok dirayetli, çok net olması lazım. Hiç hemen zaten kararı çabuk veriyor. Bitti. Kimseye de yaklaştırmaması lazım. Bizim oyuncularımızın biraz daha bilinçli olmasında yarar var. Sonuç itibariyle güzel oyunu bu hale getirecek en önemli unsurlardan bir tanesi de hakemdir. Hakemlerdir. Tabii dediğim şartlar altında.
1: Hocam, UEFA'daki zaman çizelgesinden bahsettiniz. Günler öncesinden kulüplere bildirilir. Herkes de ona uygun hareket eder ama Türkiye'de özellikle son yıllarda devre arası süreleri 20 dakikaya kadar çıkmaya başladı. Yani 17-18 dakika çok normal kabul edilmeye başlandı. Bunun nedeni nedir? Çözümü nasıl olabilir sizce?
0: Şimdi çeşitli nedenleri var bunun. Özellikle her takım için bazen oluyor bunlar. Federasyon da bu cezayı veriyor. Onu söylüyorum. Yani böyle bir durumda cezasız kalmazsınız Avrupa maçlarında. Şampiyonlar Ligi'nde, milli maçlarda, UEFA'larda veyahut işte konferanslarda. Ama yani ceza mıdır ya bunu? Ceza vermek mi bundan vazgeçirmektir? Sahaya çıkacaksın işte. 20 dakikada çıkan var. 15 dakika süresi. Birbirini bekleyen takımlar var.
1: Hakemler bazen.
0: Nedendir onu da bilmiyoruz. Hakem bekliyor bazen.
1: Karşılaşmamak için.
0: Bazen 3-4 tane düdük duyuyoruz.
1: Evet.
0: Hani hadi diyor arkadaş, Türkiye için konuşuyor.
1: Evet, evet.
0: Şimdi demek ki değiştireceğimiz veyahut yapacağımız çok şey var. Ya bu kadar basit şeylerde kalmamamız lazım. Bunlardan medet ummamamız lazım. Konu buraya geliyor. Başka bir şey değil ki yani. Bugün modern gittiğiniz bir yerde kabul görmüyor ki. Hakem kapınıza dikiliyor. Diyor, saati bekliyor, gelmezsen çıkıyor. Zaten sana da 20 bin, 50 bin euro, 100 bin euro neyse.
1: Sonrasında teknik direktörü sorumlu tutuyorlar.
0: Tabii
1: hocam,
0: şimdi teknik direktörü sorumlu tutuyorlar. İfadesini alıyorlar gibi. Yani buralarda artık buraları geçmemiz lazım. Buralarda kalmamalıyız.
1: Hocam, bir zaman kaybetme başlığı daha, top toplayıcı çocukların ev sahibi kontrolünde olması. Bunu biz birkaç
0: ben
1: yıldır konuşuyoruz.
0: Ben aynı fikirde değilim.
1: Birkaç yıldır konuşuyoruz hocam.
0: Ben
1: İngiltere'de biliyorsunuz.
0: Aynen.
1: Topları belli yerlere koyarlar. Yine olsun ama o çocuklar topu koysunlar, orada top olsun.
0: O
1: kontrol edilsin.
0: O çocuklar, hepimiz zamanında o çocuklara yavaş at demişizdir. Veya çabuk at. Hiç o ikili ilişkiye gerek yok. Topu koyarlar, biz de
1: herkes orada topun olacağını bilecek.
0: Bilecek. Sahanın her tarafta olacak. Tabii en büyük tartışmaların konularından bir tanesi offside. Parmağın önde, topuğun arkada. Çeşitli değişimler de yaşadı çünkü. Bildiğim kadarıyla bunun üzerinde çalışılıyor. Vücudun tamamı geçmediği sürece offside olmayacağı doğru gidiliyor. Ama uygulama ne zaman başlayacak onu bilmiyorum. Doğrusu da bu. Çünkü yani çizgiden dolayı kıyametler koptu bu ülkede. Öyle değil mi? Her dakikada kopuyor.
1: Dünya Kupası'nda Davinson Sanchez'in golü.
0: Dünya Kupası'nda yine koptu. Kopar da. Çünkü bana göre sana göre diye bir şey var. Ben ayağın önünde görüyorum, siz arkada görüyorsunuz. O diyor ki yandan böyle görünüyor. Dolayısıyla tamamı değilse, ki orada da münakaşa olacaktır. Futbolda münakaşa bitmez arkadaşlar. Nereye kadar gittiği, nerede son bulduğu çok önemlidir münakaşanın. Yoksa her tarafta var bu. Mesela bazı ülkelerde hakem konusu girer konuya spor programlarında, 10 dakika sonra biter. Bu konu buydu, hayır bu değildi, geçti. Bu penaltıydı, bu da değildi. Bence yanlış verdi ve doğru verdi. Bu faul, bitti geçti.
1: Maç önü ve maç sonu medya operasyonu hocam Türkiye'de. Özellikle maç önünde teknik direktörlerin röportaja katılmasından siz,
0: evet, ben
1: hiç
0: son
1: aynı
0: derece,
1: fikirde değilsiniz.
0: Son derece rahatsızdım. Çünkü soruyorum, maç öncesi hangi takımın teknik direktörü biz bugün mağlup olacağız der. Aşağı yukarı belli. 3 puan almak için uğraşacağız. elimizden gelen.

0: yapacağız gibi söylemlerdir. Başka maç öncesi ne dersiniz? Vallahi çok iyi hazırlandık, hepsini mağlup olacağız falan filan, mümkün değil.
1: Yani. Alternatif olarak hocam?
0: Alternatif olarak hocanın yardımcısı, birinci yardımcısı kalkar gelir. Çok güzel şekilde her şeyi izah eder. Haftayı gerekirse anlatır. İstediğiniz soruları sorarsınız. Daha fazla vakit ayırabilirsiniz. Hiç sorun değil. Maçtan sonra da direkt hoca çıkar.
1: Bir de orada hocam, orada basın toplantısından dolayı teknik direktörler birbirlerini bekliyorlar biliyorsunuz Türkiye'de.
0: Ha, ben çok bekledim. Evet.
1: Hatta
0: ben çok neredeyse teknik direktör çıktınız. Arkadaşımı bekledim. Tabii ki beklerim, seve seve. Ama veya beni bekleyen oldu. Bir de o da hiç doğru durmuyor, hoş durmuyor. Onu bir revize etmeleri gerekir yani.
1: Hocam,
0: biz konuşmayalım demiyoruz. Yayıncı kuruluş önemli. Yayıncı kuruluş her şey için önemli. Yayıncı kuruluşun da hakkını verelim ama hep beraber doğruyu da bulabiliriz açıkçası. Daha mantıklıyı, daha güzeli. Teknik direktör yardımcısıyla ilk 11'de oynayan arkadaşlarımızdan bir tanesinin bence
1: ya
0: röportaj,
1: da opsiyonel bırakılabilir hocam.
0: Röportajda olmasında yarar var. Doğrudur. Ama maçtan sonra zaten hoca gelecek. Artı flaşa geldikten sonra bir de basın toplantısına gidecek. Hiç itiraz yok. Basın da belki süreçte biraz uzatılabilir orada. Ama maç öncesi yani o kadar çok konsantresiniz ki o arada doğru olan o biri gibi geliyor bana. Yani yardımcım gibi geliyor. Şimdi hakemlerin kararlarından ziyade onlar zaten eleştiriliyor ama daha ağır eleştirilen taraf atamalar. Atamalar olduğu andan itibaren çeşitli senaryolarla çok ağır bir saldırı başlıyor. Ben de diyorum ki Kulüpler Birliği var. Bunda da Kulüpler Birliği kendi arasında bir grup seçsin ve hakemleri bu grup atasın. Federasyon değil, Merkez Hakem Komitesi değil, bu grup atasın. Çünkü anlaşamadığı Türkiye'nin konu futbolda atamalar. Daha birinin ismi soyadı çıktığı zaman bu hafta bu maçı yönetiyor denildiği andan itibaren bu atamanın bilerek, isteyerek, özel gönderildiğini gibi akla hafsalaya girmeyen senaryolarla karşılaşıyoruz. Ben de diyorum ki madem kulüpler bundan şikayetçi, Futbol Federasyonu eğitimden, ekonomiden, lojistikten, antrenmandan, efendime söyleyeyim her türlü atamanın dışındaki her türlü şeyden sorumlu olmalı. Şimdi ben de diyorum ki atama kulüpler tarafından yapılmalı. Yani kulüplerin seçtiği grup, kaç kişiyse hiç önemli değil. Kulüpler Birliği gibi. Hakemler Birliği diyelim ona da. Veya başka bir şey. O atama yapılmalı. İster torba çekerler torbadan, isterse atama yaparlar.
1: Her ama kulüpten birer temsilci olmasını mı istiyorsunuz?
0: Her kulüpten birer temsilci de yapabilirler. Kulüpler kendi aralarında 3 kişi de yapabilirler, 7 kişi de yapabilirler, 10 kişi de yapabilirler.
2: Kim ne dedi?
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu başlıyor.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Dostlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle bir 5-6 dakikalık ara verdik. Ahmet Konanç'ı uğurladık. Doğan Öncel'in programıydı o. Ama biz şimdi sokak futboluna geldik. Solo olarak buradayız. Konuklarımız olacak. Siz değerli dinleyenlerimiz, dostlarımız olacak. Ahmet abiyle de biraz güzel eğlendim. Ya adamın tarzı hep aynı. Yani bir tufan kopuyor, yer yerinden oynuyor ama moda hep aynı. Selam olsun. Zaman zaman böyle o şeyi de almamız lazım. O vitamini de almamız lazım. 0212 273 1010 WhatsApp hattımız. Buradan bizlere mesajlarınızı gönderin, eşlik edin. Biraz daha böyle interaktif bir yayın yapalım sizle beraber ama önce Uğur Dalkan hocama da bir günaydın diyeyim. Hocam nasılsınız? Günaydın.
1: Günaydın
5: Günaydınlar Cihan. Çok teşekkür ederim. Sen nasılsın, iyi misin?
4: Sağ olun hocam. Ben de galiba böyle bir B12 vitamini eksikliği var diye seziyorum. Sizi dün yayına alacaktım ama orada ufak bir sıkıntı yaşadık. Ama bugün ne yazık sizle buluşma şansı yakaladık.
5: Ne yazık ki ülkemizin kanayan yaralarından biri de bu D vitamini eksikliği, B12 eksikliği. Özellikle uyku uyuyamama, kas kramplarının oluşmasıyla beraber magnezyum desteğine ihtiyaç duymaları. Evet, yani ülkemiz D vitamini, B12'de maalesef son yıllarda yapılan araştırmalarda da bayağı bir sıkıntı yaşıyor. Herhalde onlardan biri de sen oluyorsun Cihan.
4: Sağ olun hocam, onayladınız şimdi. Ben şey beklerdim yani, estağfurullah Cihan'cığım olur mu falan demiştim. Beni de beklerdim ama siz vurun önemli değil.
5: Burada da kısa bir kamu spotu yapmış olduk aslında.
4: Tabii orası işin başka boyutu. Hocam şimdi Şampiyonlar Ligi de başlıyor. Ona da değineceğiz. Galatasaray ve evet. Fenerbahçe Devler Ligi'nde mücadele edecek. Galatasaray yarın Sporting'e konuk olacak. Fenerbahçe de Perşembe günü Roma'ya konuk olacak. Ama hafta evet. sonu oynanan mücadelelerde yine Süper Lig'de işte hakemlerimiz konuşulmaya devam ediyor. Oyunun içine giremiyoruz, standart. Ama bu da bizim hoşumuza gidiyor aslında. Özellikle benim hoşuma gidiyor. Çok konuşmayı sevmiyorum ama yani başka da konu bulamıyoruz. Çünkü sahanın içini çok anlamadığımız için, yani kendim için söyleyeyim, en azından şimdi dinleyenlerimiz ya hayırdır Cihan bizi futboldan anlamıyor mu diyorsunuz falan diyecek. Hani çok anlamıyoruz genel. Hakem üzerinden yorumluyoruz ama mesela geçtiğimiz hafta oynanan maçlarda ben çok güzel iki tane gol vardı mesela. Galatasaray'ın bu Torreira ile attığı gol. İnanılmaz tikitaka yaptılar.
5: Müthişti. Fenerbahçe'nin canlı izledim.
4: Fenerbahçe'nin ikinci golü de çok güzeldi evet. mesela. Beşiktaş'ın ikinci golü de çok güzeldi. Yine çalışılmış bir pozisyondu. Ya bunları çok değinemiyoruz. Genelde hakemler biraz daha önümüze perde koyuyorlar. Sizin yorumlarınızı da almak isterim.
5: Şöyle Can başlayayım. Başakşehir Galatasaray maçını canlı izledim. Gerçekten Galatasaray maça çok iyi hazırlanmıştı. Başakşehir aslında beklediğimiz bir oyunu oynadı. Zorlayıcı bir oyun bekliyorduk. Nuri Hoca özellikle son dönemlerde Başakşehir'le beraber tekrardan güzel bir ivme yakalayıp üst tarafları doğru taşımıştı takımı. Zor bir karşılaşma olacağını bekliyorduk ki öyle de oldu. Ama Galatasaray Okan Buruk açısından Galatasaray gerçekten Başakşehir karşılaşmasında harika bir oyun oynadı. Orta sahada ben Batrakov'u çok beğendim. En azından biz Galatasaray'da özellikle Fernando'dan sonra, Ndiaye'den sonra böyle bir baskılı orta saha görmüyorduk. Veya işte bu tiki-taka dediğimiz o pasları göremiyorduk. Ama bunu Batrakov geldikten sonra Torreira da buna dahil olmuş oldu. Hatta özellikle takımların her zaman istediği olgu şu. Kanat bekleri biraz daha ön plana çıksın istiyoruz takımlardan. Şimdi Jakobs bunu gerçekleştirdi. Şalay bunu gerçekleştirdi. Galatasaray'da biz o pas grafiğinin oluşmasını hep yıllardan beri görüyorduk. Burada bir tık daha fazla görmeye başladık. Burada Batrakov'un güzel bir katkısı oldu. Üçgenlere iyi giriyordu. Ayağına aldığı topu ezmeden doğru noktalarda kullanıp doğru bir şekilde iletiyordu. Az önce bahsetmiş olduğun gibi Torreira'nın atmış olduğu golde de zaten bu olgu devreye girmiş oldu. İşte üçgenleri iyi kurdular. Üçgenleri iyi yapmasıyla beraber biz Barış Alper'in ceza sahasında ne yapacağını tahmin edemeyen bir taraftar grubu olarak orada şunu gördük. Barış da artık pas olayına, işte ceza sahası içerisinde ne yapması gerektiğini öğrenmiş ve ona evrimleşmiş. Gerçekten bir oyuncunun orta sahayı üçgenlerle oluşturacağı pas oranında etkili yapar mıydı? Batrakov'la biz bunu gördük, yaptı. Gerçekten genç olmasına rağmen orta sahayı iyi idare ediyor Cihan, öyle söyleyeyim. Torreira'nın golü de gerçekten harikaydı. Galatasaray Başakşehir maçında iyi bir şekilde hazırlanmıştı. Ama ne yazık ki hala hakem konuşmaya devam ediyoruz. Orada da yapmış olduğu işte hatalar, penaltı verilmeyebilirdi. İşte geçen izledik, yorumlarda dinledik. Bazı hakem, geçmişte hakemlik yapmış olan kişiler işte şey olmaz dedi, penaltı olmaz diye söylediler. Bünyamin Gezer Hocam da aynısını söyledi. Kimisi de penaltı dedi bu pozisyona. Öyle bir pozisyon yaşıyoruz. O pozisyonun olmadan ondan önce dönecek olursak da Davinson Sanchez'e yapılan bir müdahale var. Orada faul verebilir. Diğer tarafta işte Barış Alper Yılmaz'ın yaşamış olduğu bir ikili mücadele var. Orada faul değilken faul çaldı hocam. Yine işte normalde Barış Alper Yılmaz faul yaptı. Rakibini çekti, faul yaptı ama hakem faul vermedi. Gibi gibi durumlar. Yani bu tür hataları biz hala görmeye devam ediyoruz Can. Ama Başakşehir Galatasaray karşılaşması açısından söyleyecek olursak güzel bir seyir zevkiyle beraber bol gollü bir karşılaşma, İstanbul derbisini izlemiş olduk. Bizlere izletmiş oldular Cihan.
4: Az önce cümlenin başında bir Batrokov dediniz de ben de o Batrokov'a bir parantez açmak istiyorum. Şimdi bizde bir algı var, böyle iyi çalım atanı hepimiz iyi futbolcu diyoruz ama mesela iyi futbolcu iki türlü oluyor bana göre. Mesela ne zaman çalım atacağını, ne zaman tek pas oynayacağını, ne zaman direkt pas vereceğini, işte Avrupa'da buna timing falan diyorlar ya, biraz daha havalı bir terim. Yani buna doğru zamanlama deniyor, doğru yerde
5: doğru
4: durmak, çevreyi kontrol etmek, pası tek dokunuşla oynamak falan, bunlar sanki bizde pek önemsenmiyor mu hocam? Bize böyle pırpır oyuncuları mı seviyoruz genelde?
5: Ya şöyle Can, biraz genelleme yapacağım. Biz biraz da olayın içinde olalım istiyoruz. Kaos ortamı olsun istiyoruz. Böyle zorlayıcı bir hal olsun istiyoruz. Ondan dolayı işte bu denli basit oyun, işte gördük Batragov'un yaptığı gibi aldığı topu geriye oynayabildi, yan oynayabildi, dikine kat edebildi, ara pasta iyi ara paslar yaptı. Hatta şöyle ilk pozisyonda biliyorsun da 33. saniyede Osimhen'e açmış olduğu bir orta mesela. Aynen senin dediğin gibi biz biraz daha bu tür şeyi, oyun tarzını kaçırıyoruz aslında. Ama aslında futbol, hep diyoruz ki futbol bir basit oyundur. Bunu yaparsanız başarılı olursunuz. Batragov da bunu yapıyor işte. Futbol basit oyundur. Basit oyununda Batragov gösteriyor. Aynen öyle, timing dediğimiz olay. Doğru yerde doğru zamanda bulunup o topu doğru bir şekilde kullanıyor. Hatırlarsan geçen sezonlarda ve önceki sezonlarda hep şöyle söyleniyordu. Topun oyunda kalma süresi, topun oyuncuda kalma süresini hesaplıyorlardı. Topun oyuncuda kalma süresi hep yüksek çıkıyordu bize. Ve sonrasında hatalar zinciri geliyordu takımlar içerisinde, oyuncu içerisinde. Ama Batragov bunu yapmıyor. Geliyor, topu alıyor. Eğer sürmesi gerekiyorsa sürüyor. Pas vermesi gerekiyorsa pas veriyor. Burada Batragov bunu çok iyi yapıyor. Ya gerçekten burada harika oldu. Diğer bir konuya değinecek olursak da Leao'ya geçeceğim. Biz Leao'nun hazır olmadığını biliyoruz ama Başakşehir maçında golün hazırlayıcısı oldu aslında bir nevi. Bir de tekrardan iki tane gol pozisyonuna soktu takımını. Eğer Leao hazır değilken böyle bir oyun sergiliyorsa, hazır olmuş hali gerçekten Galatasaray müthiş işler verecek, gösterecek. Galatasaray taraftarı da bence Leao'yu neden çok istediğini burada da biz oyuncunun performansıyla beraber görmüş oluyoruz açıkçası.
4: Evet, derbiyi de biraz böyle ucundan çok konuştuk zaten ama ucundan değinip hemen Şampiyonlar Ligi maçlarına döneceğim. Uğur Dalkıran hocamızla beraberiz.
5: Can, derbiyi 3 kelimeyle açıklayayım. Fenerbahçe, Beşiktaş. Bir kelimem, Beşiktaş müthiş hazırlanmış. İkinci kelimem, Fenerbahçe'de hala ne oynadığını bilmeyen, İsmail Kartal'ı aslında istemeyen bir takım var şu an için. 3 kelime. Fenerbahçe Beşiktaş derbisi, ikinci kelimem Beşiktaş harika hazırlanmış, müthiş oynadı, kondisyon olarak çok üst seviyelerde oldu. İşte yine Galatasaray maçta bahsettiğimiz timing dediğimiz doğru yerde bulunma, doğru pas atma, 4 pasta golü buldu, müthiş hazırlanmış. Üçüncü kelimem ise Fenerbahçe hala ne oynadığını, ne yaptığını, oyuncuların değişikliğiyle beraber, kadro yapılanmasıyla beraber ne yaptığını bilmeyen bir Fenerbahçe var. Ondan dolayı ben şöyle söyleyeyim, Beşiktaş derbiyi hak etti, kazandı.
4: Üç cümleyle daha doğru olabilir.
5: Kesinlikle. Birçok şey söylenir, birçok şey söylenir Can, ama üç kelimeyle bunu özetleyebiliriz. Dediğim gibi Fenerbahçe hala ne oynadığını bilmiyor. Beşiktaş derbiye çok iyi hazırlanmış. Kondisyon üstünlüğü has havadaydı. Gerçekten güzel oynadı. Yine şuna geleceğim. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde işi çok zor. Şampiyonlar Ligi kısmına geçersek de onları ben detaylı bir şekilde sizlere aktarıyor olacağım.
4: Evet, şimdi Osimhen'in eksikliği var, sakatlığı var. Okan Buruk'un ilk 11 tercihi nasıl olacak Uğur Dalkıran'a göre? Yarın oynanacak, 22'de oynanacak Sporting maçında, ardından Fenerbahçe'ye de değiniriz.
5: Yani yüksek ihtimalle şöyle, Osimhen'in yokluğunda büyük ihtimalle Barış Alper Yılmaz da başlayacak. Çünkü Barış Alper Yılmaz daha önce de o pozisyonda oynadı. Ama naçizane bir antrenör gözüyle bakacak olursam ben Barış Alper'in o pozisyonda oynayamadığını ve her oynadığı dönem içerisinde de iş yapamadığını gördüm. Ondan dolayı ben eğer Sporting Lisbon maçına bir kadro çıkaracaksam Can, özellikle forvette Osimhen'in yokluğunda oynatacağım oyuncu elimde kim var? Şu an son transferimize Deniz Gül transferi yapılmıştı. Deniz Gül de biliyorsun Portekiz'i iyi bilen, Sporting Lisbon'u iyi bilen, onlara karşı nasıl oynaması gerektiğini oyuncu kendi iç aleminde iyi bilen bir durum olduğundan dolayı ben Deniz Gül'le başlardım açıkçası. Performansı da zaten geçen sezondan full oynadığından dolayı güzel de bir antrenman yapısı olduğundan dolayı ben Deniz Gül'le başlardım. Sol tarafta Leao'yla yine başlardım. Çünkü şöyle, evet hazır değil diye söylüyoruz ama Başakşehir müsabakasında gördük. Gerçekten müthiş işler başardı. Bence solda Leao ile başlardım. Sağ tarafta ise yine Yunus Akgün ile başlardım. 10 numara pozisyonuna gelecek olursak Batragov'u yani ne olursa olsun ben oynatırım. Sonrasında Sara, Torreira, defans hattına Şalay, Sanchez, Abdülkerim ve Jakobs'la beraber Uğurcan, böyle bir 11 ile çıkardım. Ama Osimhen'in yokluğunda ben Deniz Gül'le başlardım. Yani.
4: Evet, ben de mesela kurallar çekildiğinde şey dedim. Ben inşallah dedim başlangıcı Sporting Lisbon'la yapar Galatasaray. Bana kızlar o ne alaka falan diye. Çünkü adamların bir sürü oyuncusu gitti. Yulman'ı yolladılar. Diomandi gitti. Trinçao gitti. Alisson gitti. Yani ana kadrodan en iyi 5 adamlarını sattılar. Yerine aldıkları oyuncular sisteme uyum sağlayana kadar illa bir zaman geçecektir. Dedim onları uyum sağlayana kadar Galatasaray'da bu maçı kazanıp işi bitirir dedim ama yani kanatlarda Leroy Sané, Leao yerine Leroy Sané ve Yunus Akgün'e teslim edeceğini duyduk Okan Buruk'un. Sizin de söylediğiniz gibi Barış Alper Yılmaz'la başlayacak. Bu sanki bir tık böyle risk mi? Ne dersiniz?
5: Yani... Bence risk. Neden risk? Şöyle, Barış Alper Yılmaz orada evet gücü, temposu, rakip takımı biraz yıpratıyor Cihan ama son vuruş eksikliği olduğundan dolayı, pozisyon özellikle o bölgedeki pozisyon eksikliği olduğundan dolayı gol yollarında Galatasaray sıkıntı yaşayacaktır. Leroy Sané'nin de şöyle bir durum var Cihan. Ya gerçekten müthiş bir oyuncu. Manchester City zamanlı, Bayern Münih zamanlı, işte Almanya milli takımı, bunların hepsini göz önüne getirdiğimizde kadronuzda böyle bir oyuncu varken siz asla Leroy Sané'yi yedek bırakmazsınız. Ama Leroy Sané'yi ben canlı izledim Başakşehir maçında, vücut dili, futbol oynamak istemiyorum vücut dili var Cihan. Bu olduğundan dolayı Şampiyonlar Ligi ilk maç, iyi başlamanız gerekiyor. Ondan dolayı da hani puansız dönmek istemiyoruz deplasmandan Galatasaray taraftarı olarak. Ondan ötürü ben Leroy Sané'nin ikinci yarı oyuna dahil olmasını tercih ederdim naçizane. Biraz daha Leo'nun o işte birebirdeki etkin oyunu, işte sprinter özelliği ön plana olduğundan dolayı bence ilk yarıda işi bitirip sonrasında yine eski kadrosuna dönüp biraz daha böyle belki galip gelebilme durumu olabilir. İşte Barış Alper'in girmesi, Sané'nin girmesi, sonrasında yine takviyelerle beraber işte Eren Elmalı'nın girmesi, bunlarla beraber belki işte o ilk yarıdaki skor üstünlüğünü koruyabilme durumu olabilir düşüncesindeyim. Barış'la Sané bence Galatasaray için risk teşkil ediyor Sporting karşısında. Evet, dinleyicilerimiz ne düşünür onu bilemiyorum.
4: Atıyorlar onlar da mesajlarını, sağ olsunlar. Az sonra onlar da sorarız, beraber konuşuruz, size de sorarım, soruları da var çünkü dostlarımızın. Şimdi maça iki gün kaldı. Diğer tarafta Fenerbahçe Roma mücadelesi var. Bana göre İsmail Hoca Lyon'la oynanılan maçtaki oyun stratejisiyle maça çıkacak. Hani topu rakibe ver. Gerçi buna İbrahim Yavuz çok kızıyor. Hani topu rakibe vermek ne? Yani bu tabiri de ortaya attılar diyor. Kimse topu rakibe vermez diyor ama genelde bu tarz işte hata yapmasını bekle vesaire. Hani Roma'nın da ben evet muazzam oynuyorlar ama Fenerbahçe'den Kadıköy'de Çobani'de bir tık çekineceğini düşünüyorum. Sonuçta Ederson, City oyuncusu Greenwood, Ake, Skriniar, Kante hani falan, bunlar da kötü oyuncular değil. Roma'da şu an baktığımızda kağıt üzerinde ilk 8'de bitirecek takım değil. İlk 24'de kalır yüksek ihtimal ama ilk 8'de işte Arsenal'lar, Bayern'ler, Real'ler, Barça'lar, Inter'ler, City'ler var. Hani playoff onlar için yeterli. Beraberlik sanki deplasmanda onlara da yarar gibi duruyor ama işte nasıl bir oyun anlayışıyla çıkacaklar? Berabere mi kalalım yoksa biz Fenerbahçe'yi bu Kadıköy'de yenelim anlayışıyla mı çıkarlar? Sizin de yorumunuzu merak ediyorum. Nedir?
5: Yani şöyle söyleyeyim, Fenerbahçe Beşiktaş servisini bir sefer tamamıyla aklından çıkartması gerekiyor Cihan. Eğer hala oyuncuların, yönetimin veya teknik ekibin kafası Beşiktaş tarafına giderse, oradaki hataları düşünürlerse büyük ihtimalle Roma karşısında da müthiş hatalara sebebiyet verecektir bu. Geçmişte kalmış, biz bundan sonrasına bakacağız büyük ihtimalle. Yani Şampiyonlar Ligi'nde olsun veya ligde olsun her zaman için biz şunu istiyoruz. Yani bir antrenörün gözüyle biz şuna bakıyoruz. Hafta hafta ilerlemek istiyoruz veya maç maç ilerlemek istiyoruz yani. Ya biz burada özellikle bugün eğer Roma ile oynuyorsak bizim tamamıyla bütün teknik analiz çalışmalarımızın hepsi Roma maçı üzerine olması gerekiyor. İşte Beşiktaş'ta yaşadığımız o hataların, olguların tamamını bir kenara bırakmamız gerekiyor. Roma İtalya'da biliyorsun özellikle sezona çok iyi başladı. Şu an yani diğer takımlara nazaran gerçekten tempolu oynuyorlar. Yani senin deyiminle de ben de katılıyorum. Büyük ihtimalle şunu düşünecektir. Eğer bir kontratak yakalayabiliyorsak, Fenerbahçe'nin kötü oyunu olursa galip gelmek için farklı senaryo izleyelim diyecektir Roma. Ama benim tahminim büyük ihtimalle deplasmanda oynuyoruz. Fenerbahçe iyi oyunculara sahip. Onlar da 18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'ne gelmiş. Bir açlık durumu olduğundan dolayı mutlaka galip gelecekler düşüncesiyle maçı beraber bitirelim. Bizim için bir puan burada iyidir düşüncesi olacaktır Roma tarafında.
4: Şu yüzden, sordum, sözünüzü kesiyorum. Çünkü Roma işte Bratislava ile oynayacak, AYK ile falan oynayacak. Şimdi bu deplasmanda o yüzden belki bir puan yeter deyip oynayabilirler ama İsmail Hoca yüksek tempo yapalım, önde basalım, İşte Roma'ya deplasmanda olduklarını istedelim falan derse sanki böyle Beşiktaş maçındaki gibi devasa boşlukları yaşayabilir. Bunları görmezden gelirse Roma burada bayağı bir üzebilir. Bence de biraz böyle temkinli oynaması lazım.
5: Tabii yani şimdi burada baktığımızda Roma'da da harika ayaklar var. Yani şimdi ön tarafta Malin oynuyor. Dybala'sı hakeza. Kone var orta sahada, çok etkili. Can, yani burada özellikle biz şunu istiyoruz. Yani Şampiyonlar Ligi maçları artık bambaşka olması gerekiyor. Yani tamam, ligde oynadığımız oyunlarda biraz daha baskılı oynuyoruz. İşte geniş alan oynuyoruz, rahat oynuyoruz. Bu oyunu Şampiyonlar Ligi'ne siz yansıtamazsınız. Eğer Şampiyonlar Ligi'ne bu oyunu yansıtırsanız rakibinizden fark yersiniz. Ne yazık ki böyle. Ki geçmiş dönemlerde de bunları görmüş olduk. Yani bizim işte Galatasaray olsun, Beşiktaş olsun, Fenerbahçe olsun. Bu tür Türk takımlarımız biraz daha böyle hani Şampiyonlar Ligi'nde temkinli oynamadıklarında veya işte hani biz ne olursa olsun atarız rahat oyunlarına girdiğinde otomatikman zaten biz görüyoruz rakip takımlar bize fark atıyor. Biz de bunu istemiyoruz. Biraz daha temkinli, doğru yerde, doğru zamanda, doğru pas grafiğiyle beraber ön tarafta zaten gol yollarına ulaşmaya çalışacaksınız. Şimdi Vedat Muriç gibi bir pivot santrforunuz var. Ona yine katkı sağlayan Greenwood var. İşte eğer Oğuz'u oynatırsa, Oğuz'un da gerçekten Lyon maçında gördük, müthiş performans sağladı. Oynarsa gerçekten harika etki edecek ve Vedat Muriç'e gol yollarına güzel katkı sağlayacak. Ben Fenerbahçe'nin Roma karşısında farklı bir oyun kurgusuyla ön plana çıkacağını düşünüyorum. İbrahim hocamın o konuya kızdığı gibi ben de topu vermeyeceğini düşünüyorum. Öyle bir şey olmaz asla. Ne olursa olsun topun kontrolü de, rakibin kontrolü de, maçın kontrolü de sizde olması gerekiyor. Eğer siz bu üç olguyu ön plana çıkartırsanız mutlaka Roma'yı da yenersiniz. Chelsea'yi de yenersiniz veya diğer rakipler gelirse onları da yenersiniz. Yani baktığımız zaman şey, Atletico Madrid var, Liverpool var, Aston Villa var. Bu rakipleri de kolaylıkça ekarte edebilirsiniz. yenebilirsiniz ve yenebilirsiniz durumu var. Ama siz Beşiktaş maçındaki gibi, dediğiniz gibi biraz daha ya işte biz Şampiyonlar Ligi'ndeyiz, 18'lerden sonra geldik, mutlaka galip gelmemiz lazım, haydi hep beraber baskıya doğru gidelim derseniz geri tarafta açık verirsiniz. Açığı da 3 topla gole gelirler. Beşiktaş nasıl 4 topla gole geldiyse Roma 2 topla 3 topla gole gelir ve rahatlıkla gol yollarında etkili olur diye söyleyeyim. Fenerbahçe Roma karşılaşmasıyla alakalı Cihan.
4: Evet, gelen mesajlar da var. WhatsApp'tan dinleyenlerimiz yazmışlar. Bence diyor hocamızın dediği gibi Leao sağda, Yunus ortada, Batrakov ileride, Denizgül'le başlarım. İkinci yarı maçın gidişatına göre sana ve Barış'a oyunu atardım. İster istemez rakipte yorgunluk belirtisi gösterecek. Bunu lehimize çevirebiliriz demiş.
5: Kesinlikle. Kesinlikle katılıyorum. Zaten futbol dili bir. Dinleyicimize ben de katılıyorum.
4: Fenerbahçe Beşiktaş'a karşı oynadığı oyunu Roma'ya karşı oynarsa Fenerbahçe'nin işi çok zor diye bir mesaj
5: çok,
4: var.
5: Çok çok zor. Çok çok zor.
4: Sané'nin performansının sorumlusunun Şalay olduğunu düşünüyorum diyor Şafak. Şalay'ın boş bıraktığı alanda, yani orta saha çizgisinin gerisinde Sané'nin topla buluşmasını izliyoruz. Bu adam diğer takımlarda hep ileride topla buluşup gerekeni yapıyordu. Çok fazla geriye geliyor demek istemiş. Okan Hoca'nın oyun metodunda Şalay gerçek bir bek olsaydı Sané'den maksimum verim alırdık demiş. Şalay'ı eleştirmiş. İlginç.
5: Kısmen katılıyorum. Kısmen katılıyorum. Ben dinleyicimize yani burada şöyle söyleyeceğim. Şalay'ın geride bırakmış olduğu boşluklar ve doğru pozisyon alamamasına Sané'nin geriye gelmesine evet katılıyorum, kesinlikle doğru, ama burada kaçırdığımız nokta şu: Sané'nin vücut dili şu an futbol oynamak istemiyorum durumunda. Yani top geldiğinde bile o topu olumlu bir şekilde kullanamıyor Cihan. Bizim burada dinleyicimde kaçırdığı nokta burası oluyor aslında. Yani Sané gelen topları olumlu yönde kullanamıyor. Bizim sıkıntımız bu. Şampiyonlar Ligi maçında ne yapar onu bilemiyoruz, ama dediğim gibi ligde hakikaten yani ben topu oynamak istemiyorum vücut dili var Sané tarafında.
4: Evet, tabii Şalay'ı da biraz hak vermek lazım. Galatasaray'a sol açık olarak geldi bu çocuk. Sağ bek olarak devam ediyor. Hani geçen sene iyi oynamış olması, bir asker olması Galatasaray'ın da güvenilir bir sağ bekinin olduğu anlamına gelmiyor bana göre. Şöyle bir soru var. Okan Hoca Deniz'in takımın seviyesinde olmadığını söyledi. Ama Deniz gelmeden önce Porto'da oynuyordu. Porto'da bir Şampiyonlar Ligi takımı. Buna katılır mısınız demiş Ali Yağızan, mesajını atmış. Deniz ve Leao tam olarak takıma seviyesinde değil şu an için demişti.
5: Yani şöyle söyleyelim, evet seviyesinde değil dedi.
4: Ama sürekli ama... sürekli de 11'de oynamıyordu Porto'da ya. Onu da düzeltelim, dinleyenimize söyleyelim. Buyurun hocam.
5: Evet, şöyle söyleyeceğim. Bugün işte Deniz'le Leao takımın seviyesinde değil dedi, ama maç 2-2'ye geldiğinde Deniz'den medet umdu baktığımız zaman ileri hatta. Orada hani Deniz'i ya ben işte neyse maçı zaten tolere ettik de ben Deniz'i alayım oynatayım düşüncesinde değildi. Deniz'i oyuna alayım da orada son vuruşuyla beraber, bitiriciliğiyle beraber bize galibiyeti getirir düşüncesiyle Deniz'i aldı burada baktığımız zaman. Evet, Porto'da oynamıyordu ama şöyle bir durum var. Klasik bir forvet bu aslında Cihan. Bizim kaçırdığımız nokta burası. Yani ben bu maçta devşirme bir forvet mi oynatırım, yoksa klasik forveti mi oynatırım? Klasik forveti oynatırım. Eğer ben bunu transfer ettiysem bu da forvetse ben o forvet oyuncusunu orada oynatırım. Ama biz burada ne kadar bu yorumu yapıyorsak yapalım, mutlaka göreceğiz. Okan Buruk, Barış Alper Yılmaz'la forvette başlayacaktır. Seviyede olmayabilir ama bu klasik forvet olduğundan dolayı gol yollarında bir klasik forvetle beraber bitiriciliği iyi olduğundan dolayı ben yine diyorum Deniz Gül'le Sporting karşısına çıkardım.
4: Evet hocam, şunu da sorayım son olarak. Şimdi İsmail Hoca derbiyi kaybettikten sonra Serdar abi zaten herhalde son İsmail Kartal bükücü, sürekli İsmail Hoca'ya yükleniyor. Gerçi takımın başında bir hoca varken bunu konuşmak da çok absürt bir şey, ama İsmail Kartal'ın işte istifa etmesi gerektiğini falan söylediler. Şimdi dinleyenimiz de soru sormuş, o yüzden ben de ona istinaden söylüyorum. Konuğunuza sorar mısınız diye. Conte boşta, böyle bir şey olabilir mi diye bir soru var Tayyip'ten. Sizce çok mu erken? Hocaya haksızlık mı ediyoruz vesaire, bunları da alabilirim.
5: Yani Can şöyle söyleyeyim, biz genel hatlara baktığımızda takımlarda gelen antrenörlere ne yazık ki sabredemiyoruz veya gelen futbolculara sabredemiyoruz. Bizim böyle bir hızlı tüketme durumumuz söz konusu ne yazık ki. Yani bence İsmail Hoca iyi niyetli, İsmail Hoca bir şeyleri başarmak isteyen, Fenerbahçe'nin başarısı için elinden gelenin fazlasını veren bir hocamız. Burada hocanın istifa etmesi veya hocanın gönderilmesi hoca için bir haksızlık olur aslında baktığımızda. Yani kendisi de zaten Fenerbahçe'yi her zaman dile getirdiği, Fenerbahçe'yi sevdiğini, Fenerbahçe için başarılı olmak istediğini, Fenerbahçe için bir şeyler yapmak istediğini dile getiren bir hocamız. Yani burada baktığımızda yani İsmail Hoca'nın istifa etmesi veya gönderilmesi bence hoca için haksızlık olur diye düşünüyorum. Ama diğer tarafta futbol diliyle konuşacak olursak da şu an için İsmail Hoca için tehlike çanları ne yazık ki çalıyor diye söyleyebilirim. Yani şu an için Fenerbahçe taraftarı ilk geldiği günden bu yana İsmail Hoca'ya bir türlü ısınamadı maalesef Cihan.
4: Hemen buradan bir de Galatasaray'a bağlayayım. İlkay eleştirisi var. Bu adama ne oldu? Nerede eleştirileri var? Çok da haksız bir eleştiri değil. Singo ile beraber ikisi yıllık neredeyse 11-12 milyon euro maaş alıyorlar. Hani Singo'nun evet. sakatlığı bir şekilde geçmek bilmiyor. İlkay da 2-3 hafta oynadı ve onun ardından daha İlkay'ı göremedik. Takıma monte etmeyi düşünmüyor herhalde Okan Buruk. Öyle bir düşüncesi yok gibi göremiyoruz.
5: Yani şu an Torreira'nın performansı, Gabriel Saran performansı, Batragov geldi. Batragov beklediğimizin üstünde bir oyunu ortaya çıktı. Aynı zamanda Lemina sakatlık yaşadı. Evet ama Lemina sakatlık yaşamadan önceki performansı. Şimdi bu oyuncular ön planda olduğundan dolayı İlkay'a biraz daha iş düşmedi. Yani İlkay'ı kadroya alma düşüncesi gelmedi Okan Hoca'ya. Büyük ihtimalle İlkay'ı işte Ziraat Türkiye Kupası'nda belki oynadı. Atma düşüncesi olabilir. Ama baktığımız zaman eğer böyle bir düşünceye gireceksek de neden bu kadar maaş veriyoruz veya biz bu oyuncu niye transfer ettik düşüncesi içerisinde oluyor taraftar. Haklı olarak ben İlkay'ın uzun soluklu ilerleyen dönemlerde de kadro şansı bulabileceğini düşünmüyorum açıkçası Cihan.
4: Evet, son olarak şunu da sorayım, biraz futbolun dışına çıkayım. Sosyal medyada Instagram kullananlar görmüştür. Bu 80'ler akımı başladı hocam. Siz de yaptınız mı? Instagram'a bir giriyorum, herkes Higuita gibi olmuş. Bunu yazacaktım, ikisi unuttum. Biliyorsunuz o topukla çıkaran meşhur kaleci. Herkesi böyle 80'leri çevirmişler. Yani bu 80'ler akımını yaptınız mı? Bir sorayım size dedim. Çok popüler.
5: Ben 80'ler akımına katılmadım Cihan. Yapmadım ama evet.
4: Kötü Instagram'da durmuyordu.
5: Sosyal medyada özellikle görüyorum. Yani hikayelerimin tamamı 80'ler akımı. Hatta şöyle, bazı kişiler 80'leri aşıp 1950'ler ve taş devrini yapmıştı. Onu bile gördüm ben. Ona gerçekten güldüm. Yani komiğime gitti. Bizde ne yazık ki öyle bir durum var ya. Yani gerçekten bir akım olunca bayağı bir şey yapıyoruz, evriliyoruz o tarafa. Yani baktığımız zaman görüntü, görsel hoş oluyor. Hala biz demek ki ülke olarak eski dönemleri arıyoruz, eski dönemleri anımsıyoruz, daha doğrusu öyle söyleyeyim. Güzel olmuş ya, bence paylaşanlar için de hoş bir anı oldu diye söyleyeyim.
4: Peki Uğur Dalkıran hocam, sağ olun, ağzınıza sağlık.
5: Dinleyenlere çok teşekkür ediyorum. Can şöyle, biz de ilerleyen dönemlerde inşallah nasip olursa herkes de olduğu gibi biz de dijitale girmiş olduk. Fanatik Futbol olarak YouTube kanalımızı kurduk. Duyurularını yapacağız. Instagram'ımızda Josh Uğur Dalkıran'dı. Onu bir isim değişikliğiyle beraber Fanatik Futbol olarak isim değişikliğine gittik. Güzel bir kadro yapılanmasıyla beraber inşallah dinleyicilerimize, izleyicilerimize futbolla alakalı güzel bilgiler aktarıyor olacağız.
4: Bence de çok daha iyi olmuş, daha akılda kalıcı, daha pratik, insanların daha kolay ulaşılabilir bir kullanıcı adı olmuş hocam. Sağ olun, görüşürüz.
5: Çok teşekkür ediyorum, görüşmek üzere, saygılar dinleyenlere. Galatasaray'da Fenerbahçe'ye de başarılar diliyorum Şampiyonlar Ligi müsabakalarında.
4: Başarılar dileyelim, hocamıza da veda edelim, teşekkür edelim kendisine. Bu 80'ler akımına ben bayağı bir takıldım ya, bir şekilde bizi oyalıyorlar gerçekten. Yani herkesi bir merak peşinde sürüklüyorlar, fena değil yani, güzel oluyor. Ben yapmadım ama hani yapanlara da çok fazla bir şey demiyorum. İnsanlar falan böyle eskiye gidiyor vesaire, herkes aynı yapmış ya, Higuita mı bunlar falan dedim böyle. Değişik bir şekilde ama keyifli en azından. Hani 80'lerde olmayanlar bile oraya falan gidiyor. Yani şey olabilir, yani 80'lerde yoktum ama ne güzel işte, o zaman daha renkliymiş dünya. Herkese böyle pembe ceket, mavi ceket falan giydiriyorlar. Şimdi her şey biraz daha renklerini kaybetmiş gibi gözüküyor. Artık işte evler falan gri yapılıyor. Daha böyle kapalı tonlar falan tercih ediliyor. O zaman insanlar bir tık daha renkliymiş. Onun da keyfi yeri ayrı. Ben de bir hocama sorayım dedim. Çok fazla katılan görünce. Serdar Bey Fenerbahçe düşmanıdır demiş. Kaostan beslenir diyor. Hoca değişikliği ligin ortasında intihardır. Başta İsmail Hoca getirilerek hata yapıldı zaten. İstanbul'dan Tarık mesajını göndermiş. Bence de yani bu işi baştan yapacaksın. Sezonun ortası bile değil ki, daha sezonun başı. Senin de söylediğin gibi yani bu teknik direktör istikrarı ve ara dönem hamleleri konusunda bence futbolun değişmez doğruları mı derler, ne derler, onunla örtüşüyor gibi. Bence de biraz böyle hocayı çok sıkıştırıyorlar ya, rahat bırakmıyorlar. Bu kadar baskının olduğu yerde başarının gelmesi de çok mümkün değil. Yani sürekli bir baskı, sürekli bir baskı. Evet, kollayanlar, koruyanlar, sahip çıkmaya çalışanlar da var ama işi zor. Allah yardımcısı olsun. Barış ayaksızıyla oynarsak bize geçmiş olsun diyor. Ya ben şöyle düşünüyorum hocayı. Yüksek ihtimal Barış'la ön alanda stoperleri bir tık yoracak. Hani deplasmanda oynuyor. Biliyorsunuz Barış'ın biraz daha fiziği var. Evet, son vuruşları falan evlere şenlik ama orada bence biraz stoperleri yorup maçın gidişatına göre orada Deniz Gül'ü deneyebilir. Yine keza Yunus'la da veya işte Sane'yle de kanatlarda devam edecek. Bir dostumuz şey yazmış mesela: Cihan, unutmayın Portekizliler kendi takımlarına karşı maçı satar, Leao'ya çok güvenmeyin demiş. Yok artık, daha neler, ben öyle bir düşünceye girmedim. Daha sonra

takımına Lao ile oynayacağını düşünüyorum. Bence kötü değil. Ama ilk yarı herhalde biraz daha böyle gol yememe üzerine bir oyun anlayışıyla çıkacak gibi gözüküyor. Cihan senin ne işin var 80'lerle falan demiş. Ya sosyal medyaya girdiğimde giremiyorum. O yüzden dedim ya bu 80'ler akımı falan şey diye. Bende böyle absürtlük var. Nedense insanların çok yaptığı şey yapasım gelmiyor. Hani şey gibi değil bu ya Cihan herkesten farklı mı hissediyorsun kendini falan diye. Şimdi güleceksiniz bana. Fight Club filmi var ya ben onu daha 2 yıl önce izledim arkadaşlar. Öyle diyor, yok daha neler falan diyenler de olabilir. Ama daha 2 yıl önce izledim çünkü herkes övüp duruyordu falan. Düşünün yani böyle kült bir film olmuş artık. Daha 2 yıl önce izledim. Öyle herkesin yaptığı şeyi yapınca kendimi kötü hissediyorum. O yüzden bir hocama da sorayım dedim ya. Evet 60-80'ler rakamından bir fotoğraf. Güzel olmuş yani. Güzel olmuş. Sen Alişan'a benzemişsin. Yanındaki de yenge herhalde. Sibel Can'ın gençliğine benzemiş. Abi mesela sadece hoca olsa bu takıma. Jorge Jesus da gelip başarısız olurdu. Mourinho da geldi kovuldu. İsimlerle olacak iş değil diyor. Hoca seçerken işine karışacağım. Karışacağım hoca istiyorum diyen başkan. Başarılı olursa benim müdahalelerimle oldu diyecek. Başarısızlık da başkana yazılmalı o zaman demiş. Ya evet ya baktığında başkan mesela bir teknik direktörden ne kadar daha futboldan anlayabilir ki? Mesela Arap İsmail deniliyor futbolculuk döneminde. Sonuçta bu adam futbol oynamış. Bilmem kaç bin tane antrenmana çıkmıştır. Evet

daha futboldan anlayabilir ki? Mesela Arap İsmail deniliyor futbolculuk döneminde. Sonuçta bu adam futbol oynamış. Bilmem kaç bin tane antrenmana çıkmıştır. Evet, Fenerbahçe'ye dördüncü kez gidip geldi. Yani sonuçta antrenman metotlarını, yanındakileri falan biliyordur. Yani başkan hayatında kaç kere topa vurmuştur? Kaç kere sahanın içine inmiştir? Ha, iniyor Aziz Yıldırım da başka bir şey için, yani oyuncuları azarlamak için iniyor. Ben çok doğru bulmuyorum başkanların hocalara müdahalelerini. Zaten Aykut Kocaman da bu sebeple olmadı. Yani bu futbolda akvaryumun suyu bulanıkken böyle dışarıdan ne kadar da süslü balık getirirsen getir, o su o balığı maalesef yaşatamıyor. Jesus da geldi dediğin gibi, Mourinho da geldi. İkisi de kariyerli, ağırlıkları olan adamlar. Ama onlar da bence hem sistemin hem de zihniyetin kurbanı oldular. O tam işte söylediğin yerde iş biraz böyle düğümleniyor. Bir kulüp aklı lazım, bir orada profesyonel yapı lazım, ortak bir akılla yönetmek lazım. Zaten fatura bir şekilde başkalarına kesiliyor. O fatura kesme kısmı da tam burada devreye giriyor. Hani kulübün başkanı hop tamam diyor, ben vizyonluyum, şu vizyonu bir çizeyim. Hani sportif direktörümü de getireyim, teknik direktörümü de getireyim. Ama işler kötü giderse ben hemen suçu onlara atarım. İşler gider iyi giderse de hemen başarıyı ben üstlenirim şeklinde. Ama o işte her şeye müdahale edip sorumluluğu hocaya bırakmadıktan sonra işler biraz sıkıntıya gidiyor. O koltukta oturmanın bir bedeli varsa o başarısızlık tablosunun altına da ilk imzayı atması gereken kişi o insandır diye düşünüyorum, müdahale çoksa. Leo Sporting'den dayak yiyerek kaçtı, intikam için oynar demiş. Mesela bu da işin başka bir boyutu. Ya Leo bence ya bizdeki kadar hırsları var mıdır? Öyle intikam falan düşünürler midir bilmiyorum ama hırs intikam için mi oynar onu da bilmiyorum. Ama ekstra motive olacağı kesin. Evet, sancılı bir dönemden geçti. Biraz böyle travmatik bir şekilde ayrıldı. Yani intikam mı, kendini kanıtlama mı? Yani kendini de kanıtladı gerçi Milan'da. Adam daha ne kadar kanıtlayacak kendisini ama oynar ya, ben beğeniyorum. Çok süratli. Zaten bir tane top attı gördünüz hani önüne. Hemen kanattan neredeyse 3 saniye içinde orta sahadan rakip ceza alanının içine doğru geldi neredeyse. Yani o kadar hızlı bir adam. Avrupa'da bir takımın as forveti sakat olsun, elinde 18-19 yaşında yedek varsa sahaya sürer. Zaten yıllarda da, yıldızlar da böyle doğar. Ama Okan hocam hep garantici olmuştur. Yanlışlıkla birini parlatırım diyor, ödü kopuyor, asla risk almıyor demiş. Vallahi bu maçta da risk alamazsın ki ya. Kime adayı mı atacaksın şimdi? Ya ben Okan hocaya da bir yerde hak veriyorum. Ha, Deniz'e atardım ama ben. Deniz'le oynardım. Sonuçta bu çocuk santrafor. Mevkisi orası. Pozisyon almasını biliyor. Yıllardır aynı mevkide oynuyor. Şimdi Barış santraforda pozisyon almasını bilmiyor. Tırnak içinde sadece koşuyor. Ön alan baskısı yapıyor. İşte Morata yıllardır adam pozisyon olarak gol attı ya. Hani Morata'nın ben hiç öyle bir ön alanda koştuğunu falan görmedim. Hep iyi pozisyon alırdı. Top ayağına geldiğinde golünü atardı. Bazı santraforlar öyledir. Ha? Benzema yok, Benzema başka canım. Benzema'nın ceza sahası dışından falan, frikikten falan değişik. Orta alana gelip hani takıma paslarla falan ön alana gittiği durumlar da var. Ama bazı santraforlar böyle. Mesela İbrahimovic de öyleydi. O da hiç öne gelmezdi. Hep böyle penaltı noktasının orada dururdu. Onun da böyle ilginç, tam böyle vesikalık, çektirmelik fotoğraflar derseniz ya, öyle golleri vardı. Bence Deniz Gül de öyle bir santrafor. Topu ayağına getireceksin. Merhaba Yunus Bey, selam olsun. İsmail Kartal gidip geliyor, rakipler Fenerbahçe'ye. Tamam peki. Fenerbahçe tek tek oyuncu ve hoca alamıyor, birliktelik oluşturamıyor. Komple takım almaları lazım. Kadroyu komple boşalt, Villarreal ya da Atletico Bilbao gibi takımlardan 14 topçu ve hocasını al. Bence bu denenmelidir demiş. Ha. Parça parça diyorsun. Villarreal'den 2 tane, Bilbao'dan 2 tane. Ya o da zor. Sonuçta aldıkları oyuncular da hepsi farklı takımlardan geliyor. Yani gidip de Arabistan'dan, efendim söyleyeyim Çin'den falan almıyorlar ki oyuncuları. Yani Fenerbahçe'nin aldığı oyunculara baksana. Ake'yi aldın, Greenwood'u aldın. Tamam hani şey Kante Arabistan'dan geldi ama işte Ederson'u aldın. Yani onlar da senin söylediğin takımlardan, daha üst seviye takımlardan transfer ettiler. İşte City'den, Manchester'dan, hani İtalya'dan falan iyi isimler transfer edildi. Baktığında yine keza Galatasaray da aynı şekilde, bir Batrakov'u sayabilirsin. Hani Rusya liginden geldi. Hani baktığında işte Leo İtalya'dan geldi. Ogocuk'u ne kadar eleştirsen de yine bir majör ligden geldi. Yine keza Bişu, son alınan

stoper. O da İtalya'dan geldi, Leipzig'ten geldi. Yani hepsi aslında ortalama takımlardan geliyorlar. Aston Villa çok kötü. Bugün kaybederler demiş. Yani çok kötü değil ama çok da iyi de değiller. Öyle söyleyeyim. Yani çok kötü deyince biraz böyle abartmış oluyorsun. Ama Premier Lig'i kötü başladılar. Brighton'dan 4 tane yediler. Sonra bir Arsenal mağlubiyeti vardı. Kaç tane yediler? 1-2 tane falan yediler. Hull City'ye karşı da kazanamadılar son hafta. Toparlanırlar ya. Avrupa'da başka oynuyor Aston Villa. Çok kötü mü? Ortalama. Sporting çok hızlı ve Abdülkerim çok yavaş. Bu noktada Okan Hoca yeni transfer bir şuyla başlar mı demiş. Zannetmiyorum. Öyle kolay kolay alışkanlıklarından vazgeçmiyor Okan Buruk. Ben yine Abdülkerim'le başlayacağına inanıyorum. Hemen böyle bir kesik atmaz. Ligde dener ama. Lig maçında deneyecektir. Ben bir şuyu daha çok böyle işte Eylül sonunda milli takım arası olacak ya. Ondan sonra yavaş yavaş böyle takıma adapte edeceğini düşünüyorum. Hani normalde bu çocuk sadece hani stoper de oynamadı, sol bekte falan da oynadı, zaman zaman oynadı. Bir adaptasyon süreci var. Mesela Gökereş falan filan, onlar sıkıntı yaratabilir diye düşünüyorlar. Gerçi gitti mi Gökereş? Dur bakayım spor. Değil mi? Çoktan gitti orada. Transfer ettiler onu ya. Kaptılar ya, Arsenal kaptı, doğru, 65'e kaptı onu. Aklımda o kalmış bir ara. Bu sene de 5 tane oyuncuyu falan yollayınca dedim o geçen sene gitmişti. İsmail Hoca gönderilmeden farkı puana çıkarsaydık iyi olurdu demiş. Ha, Galatasaray'ın dinleyenimiz yazmış bunu. Fenerbahçe dünyanın en büyük kulübünü satın alsa, tüm oyuncularını ve hocalarını getirse Türkiye'de yine şampiyon olamaz demiş. Ha, düzenden şikayetçi olmuş dinleyenimiz. Merhabalar, İstanbul'dan Serdar ben diyor. Galatasaray'ı bu kadar överken Fenerbahçe'yi bu kadar eleştirmeniz çok haksızlık değil mi demiş. Fenerbahçe nasıl top oynayabileceğini herkese gösterdi. Ben Şampiyonlar Ligi'ne yansıyacağını hiç düşünmüyorum Beşiktaş maçının demiş. İsmail Kartal'a ben Lyon maçındaki oyunu oynayacağını düşünüyorum ve çok güveniyorum demiş. Yok ya, eleştirmedik Fenerbahçe'yi. Sadece Beşiktaş maçındaki kötü oyunundan bahsettik. Yani senin de gördüğün şey işte. Aynı şeyi söylemişsin. Hatta ben şey dedim az önce, işte Roma da bence bir tık çekinir dedim. Sonuçta Roma'nın oynayacağı takımlarda Bratislava falan, buradan bir puan almak Roma için de bence kafidir. Yeterlidir. O yüzden birazcık daha böyle temkinli oynayacaklardır diye düşünüyorum. Abi yabancılık çekmeyelim diye UEFA maçımızı Perşembe gününe vermişti. Çok iyiymiş ya. Ben bunu hiç düşünmedim. Gerçekten kim yazmış? Bahtiyar. Allah, muazzam bir Fenerbahçe. Ben böyle kendisiyle yani eğlenen insanlara bayılıyorum. Yabancılık çekmeyelim diye. Vallahi doğru söylüyorsun. Fenerbahçe niye Perşembe günü oynuyor? Gerçi ilk maçlarda Perşembe'ye denk gelebiliyor. Yani sürekli diyor UEFA'ya falan gidiyoruz. UEFA maçları da Perşembe oluyor diyor. UEFA konferans falan. Muazzam. Teşekkür ediyorum. Ronaldinho sahalara geri döndü mü demiş. Yok canım, Ronaldinho bir takım satın aldı. O takımda işte zaman zaman kendine lisans çıkarttı. Orada takılıyor işte. Şöyle devam edeyim hızlıca. Ben Leipzig İtalya takım mı dedim. Oo, özür diliyorum. Özür diliyorum, pardon. İspanyol olduğunu unuttum falan. Tamam, özür dilerim, yanlışlık olmuş arkadaşlar. Ne yapayım? Zaman zaman dil sürçmeleri olabiliyor. Bundesliga ekibine olabilir. O ara mesaj falan okuyorumdur. Gitmiştir. Farklı bir konu ama merak ettiğim bir şey var. Nereden baksanız yaklaşık 15 yıl önce Türkiye Futbol Federasyonu forma yönetmeliği oluşturmuştu. O tarihten itibaren futbolcuların isimleri numaranın altında, yani bel bölgesinde yazıyor. Bu dünyada çok az ligde varken bizde neden futbolcuların isimleri numaraların altında yazıyoruz? İstediğimiz yere güzel fontlar uygulayabiliriz demiş. Tasarlayın. Gerçekten çok kötü duruyor imajımız açısından demiş. Ya bu sezon bu Arial font kullanılıyordu. Bu sezon federasyon bunu serbest bıraktı. Hani çok eleştiriliyordu biliyorum. Ben çok takılmıyorum bunlara da, evet, yani görüntü açısından daha farklı fontlar kullanabilirdi. Kulüpleri serbest bıraktı. İsteyen istediği kulübü fontu kullanabilir dedi. Bu işte oyuncu isimlerinin numaranın altında yer alması kuralı falan.
farklı, yıllardır uygulanıyor bizde de öyle. Sen ne istiyorsun? Formun üstüne mi yazsınlar? Üst tarafa falan mı yazsınlar? Ya şu an için federasyondan bir bununla ilgili bağlayıcı bir açıklama bulunmuyor. Serbest bıraktı diye biliyorum. Eskiden zorunluydu ama şu an serbest bıraktı. Ne olursa olsun Yunus maça ilk 11 başlamalı. Sezona müthiş başladı demiş. Forma adaleti şart diyor. Abi kapıyı açsana, Rashford geldi demiş. Ahmet Konanç'a bir salvo yapmış. Konanç gitti arkadaşlar. Fenerbahçe taraftarıyım. İsmail Kartal ve bazı teknik direktörlerimiz Türkiye'deki maalesef Dünya Kupası'nı izlememişler. Ne diyor ya? Şu yan top, ha, yan top sevdası nereden çıktı? Geriye yana, geriye yana. Kaleye gidemedikten sonra hiçbir şey yapamazsınız diyor. Dünya Kupası'ndaki Türk milli takımı neden başarısız oldu? Sürekli yana geriye oynadığı için başarısız oldu demiş. Böyle bir eleştiride bulunmuş. Biz çok geriye yana da oynamıyorduk aslında ya, milli takım olarak. Çok şanssızdık, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Aslında kötü de top oynamadık. Ama işte heyecan mı? Artık işte Montella Hoca'nın tercihleri mi? Hepsini de böyle için içine katabiliriz. Yani yakaladığımız çok pozisyon da oldu. Onlar belki maçlar 0-0 eşitlikle devam ederken gole evriltebilseydik, çevirebilseydik, daha farklı bir Dünya Kupası izlerdik. İşte herkesin sonra söylediğine geldi. İşte santraforunuz olmazsa böyle olur'a geldi. Gol pozisyonu da buluyorduk. Sorun olmuyordu ama sonlandıramıyorduk. Bitiriciliğimiz yoktu. Belki bu eleştirenlerin de bir tık haklılığı ortaya çıkmış oldu. Abdülkerim'in geçen seneki City ve bu seneki Başakşehir performansları Galatasaraylıları korkutmuyor mu demiş. Vallahi City performansı çok korkutmuyor da Başakşehir performansı bir tık korkutuyor. Çünkü orada hani Abdülkerim yerine kim olsaydı da Haaland'ı çok fazla tutamazdı. Çok acayip bir adam, delici bir üstünlüğü var. Bir anda topun nereye gideceğini zihninde canlandırıp oraya doğru koşusunu atabiliyor. Çok başka bir santrafor. Şimdi saçları falan da kestirdi, imaj değişikliği de yaptı. Bakalım nasıl olacak. İki takımımızda tarihi fark yer. Osimhen'siz Galatasaray diyor. Gendüzisiz Fenerbahçe. Yok be, hiç öyle, ben öyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Bak, Galatasaray Sporting'den puan çıkaracak. Bunu bir Galatasaraylı olarak söylemiyorum ben sana. Yani içimden böyle bir hisle falan da söylemiyorum. Uydurduğum bir şey de değil. Çünkü çok fazla oyuncusunu yolladı Sporting ve bu oyuncuların hepsini yerine başka oyuncular aldı. Bunların falan takım adaptasyon problemleri olacak. Yine keza Roma'nın da ben, evet, ligde falan iyi gitse bile sonuçta Kadıköy'e gelecekler. Öyle düşünmüyorum. İnşallah öyle olmaz yani. Amin. ne demiş? Bizim Singo Galatasaray Devlet Hastanesi'nden kendisine oda ayırtmış. Doğru mu diyor? Vallahi Singo nerede? Hiçbir fikrim yok arkadaşlar ya. Bu çocuk sürekli bir sakatlık yaşıyor. Antrenmanda bile sakatlanıyor. Şimdi işte Lemina da sakatlandı. Hani Singo maçın kadrosunda yokken bile sakatlanabiliyor. İlginç bir oyuncu. Hani İstanbul'un tadını çıkarıyor herhalde. 3 maç oynadı değil mi? Kaç? Yani düzgün 3 maç. Yani oynamıştır da yani elle tutulabilir. Singo performansı gösterdiği dediğimiz 3 maç oynamıştır. Ve 3 maça Galatasaray 30 milyon euro verdi. Hep böyle yapıyorsun Monaco kardeşi. Bak, sen benim biraz canımı sıkıyorsun. Her futbolcu transferi tutacak diye bir durum yok ama evet, bu sezonu hala bana göre iyi geçirme şansı var. Ama şimdi yani bu sezonu iyi geçirse bile Singo'yu satarken mesela satın alacak takımın bakış açısını bence olumsuz etkileyecektir. Yani bakıyorsun Galatasaray burada sakatlık durumunu iyi planlayarak daha böyle düzgün bir şekilde, daha Singo'yu sakatlamadan oynatabileceği bir oyun anlayışıyla sahaya sürmesi gerekiyor. Yani sağlam olsa bile bence bir tık gönderilmesi gerekiyordu ya. Galatasaray'ın o kontenjana ihtiyacı vardı. Neden gönderilmedi ya da gönderecek bir takımı bulamadılar? Gerçi adam sakat, nasıl gönderilsin? Bence sakatlık problemi olmasa, amiyane tabirle, yani ligin içinden geçebilecek bir oyuncu ama oyuncunun şu düştüğü duruma bak, Galatasaray'ı düşürdüğü duruma bak. Yarın bir gün bence Galatasaray'dan yok pahasına gidecek. O gittiği kulüpte de parlar yani. Bizim takımlarda biraz sıkıntı var. Ya Fred gitti, daha gider gitmez takımında şov yaptı. En-Nesyri gitti, gider gitmez takımında şov yaptı. Buradan Anelino.

Roma'ya gitti Galatasaray'dan. Adam oranın vazgeçilmezi oldu. Daha sonra o da gerçi daha farklı noktaları gitti ama buradan gittikten sonra bu çocuklara bir şey oluyor. Kendilerini buluyorlar herhalde. Ne demiş? Yayınlar. Galatasaray için bir transfer sezonu daha bitti. En büyük transferi yeni yapamadık. Okan Hoca'yı gönderemedik. Hala bizde demiş. İlginç yani. Ne diyeyim ki? Mesela kimi alacaksın Okan Buruk'u yollayıp ki? Sonuçta adam Süper Lig'de seni şampiyon ediyor. Öncelikli amacın Süper Lig'de şampiyon olmak. Evet, Avrupa'da da ilk 16'yı zorladı. Adam farklı noktalara geldi. Çeyrek finali zorladı falan. Bilemiyorum yani. Okan Buruk'u eleştiriliyor. Çok ilginç. Şey yapmadı, Galatasaray'a geçmedi. Bir Fatih Terim hissi uyandıramadı. Neden oluyor onu da bilmiyorum. Bence tek sebebi kaybettiği maçların ardından basın toplantılarında konuşmaları. Yani orada Okan hocam orada hep bir bahane bulmaya çalıştı. İşte şimdiler uzundu, işte hakem şunu yaptı falan diye. Bence kaybettiği maçlarda da o sorumluluğu alıp neden kaybettiğini söylerse bence biraz Galatasaray taraftarına geçecek. Bana geçti de gördüğüm kadarıyla geçen sezondan beri, hatta ikinci sezondan itibaren hala Okan Hoca'nın gitmesini isteyenler var. Ne bileyim, sonuçta Osimhen var, problemsiz oynatıyor. Icardi vardı, problemli bir adam. Icardi ile oynayabildi. Şimdi yeni yıldızlar geldi. Yıldızları yönetmek de öyle kolay iş değil. Ya gördünüz işte Fatih Tekke'yi. Muhammed Salah falan geldi, Fabinho geldi. Öyle kolay kolay yönetemezsin. İsmail Kartal'ı gördün. Hani Asensio ile el falan sıkışmaya çalıştı, bir trip attı falan. Burada yöneticilik de önemli. Gerçekten evet, teknik direktörlük kabiliyeti işin başka bir boyutu ama bu oyuncularla da iletişimin çok önemli olması lazım. Yani 22 oyuncu, hani kadro dışında olanlar falan 25-26 oyuncu var ve bunlarla sürekli bir iletişim halinde kalman lazım. Tamam, bunların mentörleri vardır, yardımcıların var, onlar da oyuncularla konuşuyor ama senin ikili ilişkilerin bence burada çok kıymetli. Biz bunu biraz es geçiyoruz. Ne istiyorsun mesela? Okan Hoca'yı yollayıp Conte'yi mi alacaksın? Bilmiyorum. Mesela Conte'nin başarılı olacağının garantisi var mı? Şu an iyi giden bir şey var. Ha, iyi gitmezse mesela, atıyorum, liderdi. Şampiyonlar Ligi'nde kötü başladı mesela, gruptan çıkamadı. Öndeyken orta sıralara falan geriledi takım. O zaman konuşulabilir. Artık dersin heyecanını kaybetti, stratejisini kaybetti. Zaten Okan Buruk hep böyleydi. Oyuncular oynamadığı için geri plana düştü dersin ama ben şu an çok erken olduğunu düşünüyorum. Galatasaray Osimhen'siz ne olacak? Trabzonspor'un Onaçsız formsuzluğunu gördük demiş. Aa, bu hafta ne yaptı? Çocuk şov yaptı. Acaba Fatih Tekke'ye mi bir garezi vardı? Hiç oynamıyordu ya, oyundan çıkarken falan trip atıyordu. Ama bu hafta Onaçu bence muazzam oynadı. Yine Fenerbahçe'de Lukaku verimsiz demiş. Muriç yetersiz diyor. Bence Muriç kötü değil ya. Muriç'i ben beğeniyorum. Garibin Montella ne yapsın? 3 senedir forvetsiz başlıyor. Biz 4. haftada forvetsizlikten kafayı yedik. Montella'ya haksızlık yapılıyor demiş. Bolsun canım forvet. Yani milli takım Montella'nınki. Sen kulüp takımlarından baz alıyorsun. Montella milli takımın hocasıydı. Ya getirsin, ne bileyim, Deniz'i deneyebilirdi veya ne bileyim Can Uzun'u falan deneyebilirdi. Bulursun ya, milli takım. Düşünsene, milli takım santrafor istesin bir şekilde bulur.

yerine Mourinho'ya ters bir hareket yapsaydı mesela, değil mi? Herkes el üstünde tutardı. Biz böyle biraz daha dominant, astım kestim, böyle çizen adamları çok severiz. %100 sana katılıyorum. Ama işte bu soyunma odasındaki yıldız isimleri kriz çıkarmadan yönetme becerisi de bence takdir edilmesi gerekiyor. Hani zaten kadro çok iyi. Kendi kendine oynuyorlar algısıyla bence Okan Buruk'un başarısını küçümsüyorlar. 2 sene üst üste rekorlarla gelen şampiyonluk vardı. 2 senenin ardından rekorlarla gelen şampiyonluğun ardından 2 sene daha yaptı. Tamam, burada çok rekor kıramadı ama orada da bütün rekorları alt üst etti. Biz böyle çok hızlı tüketiyoruz. Bu tüketim hırsı yüzünden işte diğer takımların hali ortada. Bence elindekinin kıymetini bilmek gerekiyor. Yine keza İsmail Hoca için de aynı. Ben İsmail Hoca'nın kalması gerektiğine inanıyorum. En azından milli araya kadar. İşte şimdi şu an Roma maçı, sonra Antep, sonra Eyüp var değil mi Fenerbahçe'de? Ya bakarsın duruma göre. Yolları olmayacağını da anlarsın. Yollarsın. Derbi maçından sonra İsmail Hoca'yı direkt yolladı herkes ya. Çok ilginç. Galatasaray muhabirlerine göre Singo'ya müzmin sakata Newcastle 45 milyon euro veriyordu. Demek ki İngilizler anlamıyor bu işten demiş. Ben hiçbir yerde görmedim ya öyle bir haber. Mehmet Ali Cura. Kim dedi Singo'ya 45 milyon veriyorlar diye? Zannetmiyorum. 45 verseler zaten Galatasaray anında Singo'yu satardı. Yani Premier Lig takımı bir de. Yani asla Singo'yu almazlar. Orada zaten en temel unsur atletizm. Evet, Singo ikili mücadelelerde çok iyi. Patlayıcı hızı çok iyi. Geniş alanda acayip süpürücü. Ama kardeşim iki yönlü oynayamıyor ki. Bekte ben gidip geleyim dedikten sonra Singo'yu sen bulamazsın. Bir daha iki hafta sonra sakatlanır. Zannetmiyorum öyle bir şey olduğunu. Hangi muhabir diyor? Bilemiyorum. Okan Buruk'u dürtecek yardımcı lazım demiş. Ha, İrfan Hoca'yı beğenmedin şimdi de. Peki. Cihan kardeşim Doğan Öncel nerelerde demiş. Sakarya'da herhalde. Bilmiyorum ki. İzne gitti. Pazartesi günü gelecek. Merak etme. Milli takımların genelde demiş prim sistemleri belli. Turnuva olarak katılacağımız zaman acaba diyorum başarısız olan milli takımın branş olarak ayrılan primi kasada kalacağına, başarılı olan branştaki milli takıma aktarılması nasıl fikir sence demiş. Muazzam fikir. Mesela kızlara mı verelim bunu diyorsun. Değil mi? Avrupa Kupası'nı aldılar. Sen diyorsun bu primi kızlara verelim. Mesela villalar, değil mi? Boşa gideceğine kızlar geçsin diyorsun. Yani ama işte futboldaki o sponsorluklardan gelen para, mesela futbolda sponsorluktan 5 geliyorsa voleybol sponsorluğundan 1 geliyor ya, daha böyle ön planda olduğu için bunu böyle rahat rahat ortaya saçabiliyorlar. Voleyboldaki gelir o kadar fazla değil ama sen de diyorsun ki versinler ya, ne olacak diyorsun. İşte bu federasyon bütçeleri, gelir kalemleri falan biraz böyle birbirinden bağımsız oluyor maalesef. Ama mantık ve adalet tarafına bakarsak, insan olarak yani normal bakarsak, işte futbol federasyonunun veya diğer federasyonların havuzundaki bütçenin, işte bizim diğer millilerimizin uluslararası arenadaki ülkenin bayrağını gururla dalgalandıran, madalya getiren, sadece voleybol için de söylemiyorum ya, işte güreş olsun, ne bileyim okçuluk olsun, ne var başka, atıcılık değil mi, buralarda da müthişiz. Sen böyle söyleyince benim kulağıma son derece adil geldi yani, uf dedim, muazzam dedim. Ama işte o kaynağı üretene, karşılığını verilene yönlendirmek falan biraz sıkıntı. Biraz böyle liyakate dayalı bir sistem olması lazım ki o para böyle çok harcanmadan, süpürülmeden diğer milli sporcularımıza dağıtılsın. Ama imkansız. Yani futboldaki o devasa bütçeler, yani gidip de sen voleybolda veya okçuluktaki okçuya, mesela Mete'ye futboldaki primi verirsen çok olmaz, yapmazlar. Ama keşke yapsalar. Kulağıma çok hoş geldi. Güzel fikirmiş. Singo'nun hangi ayağı sakatacağım bilgim var mı demiş. Kazım yapma Kazımcığım. Bence Okan Buruk İsmail Kartal gibi demiş. O da kenarda duruyor demiş. O ikisine de kadroyu çıkaran Dursun Özbek'tir diyor. Hiç zannetmiyorum. Dursun Özbek çok girmez o toplara ya. İrfan Hoca ile falan yapıyorlardır. Şey de girmez mesela, Serdal Adalı da çok girmez.
Ali Koç da girmiyordu mesela. Adam, evet, herkes Ali Koç'a şey yapıyordu, kızıyordu falan ama

0: da girmiyordu. Hatta Jesus'a şey demişti değil mi? Oranın anahtarını kendisine teslim ettik, hiçbir işine karışmayacağız falan demişti. Zaten Mourinho işine karıştırmaz, öyle düşün. Bir karışırsa şu an karışabilecek kişi Aziz Yıldırım var. Bir konuda bir şey sormak istiyorum demiş. Eskiden futbolda klasik numaralar vardı. Özellikle 10 gibi, 7 gibi numaralar çok itibarlıydı. Ama günümüzün futbolunda futbolcular farklı numaralara yöneliyor gibi duruyor. Sizce bu geleneksel numaraların popülaritesi azaldı mı, yoksa hala bir anlamı var mı demiş. Bence azalmadı ya. Mesela Schneider'i davet ederken Veli abi işte sıralıyor hepsi. Hollanda'nın 10 numarası, Galatasaray'ın 10 numarası, Inter'in 10 numarası falan. Orada herkes altı şey yapıyor. Cristiano Ronaldo'nun mesela o CR7 etkisi falan hala duruyor. Ben azaldığını düşünmüyorum. Çünkü oyuncular sonradan takımlara transfer olduğunda başka bir isim o formayı aldığını görünce çok eğilmiyor. Mesela Leao'ya sordular. 10 numarayı giymek ister miydin? Aa dedi, 10 numara dedi şeyin üstünde dedi. Leroy Sané'nin üzerinde dedi. Çok değer verdiğim, çok kıymet verdiğim bir isim dedi. Bence hala etkisi devam ediyor. Çok eskiden şey vardı mesela, 1-11 arası çıkıyordu takımlar sahaya. İşte 12-18 falan böyle, onlar yedeklerde giriyordu. Ama bugün adam 99 numara bile olsa hani ilk 11'de formasını giyebiliyor. Önemlidir ya, mesela halı sahada falan bazı yedeklerde forma var. Yani sen kapmıyor musun hemen? Ben hemen 7'yi alıyorum, 10'u alıyorum, 9'u falan alıyorum böyle. Kimsenin böyle 3'ü seçtiğini falan, 5'i seçtiğini görmüyorum yani. Vardır seçenler de genelde böyle 10, 7 değil mi? Bunlar kapılır öncelikle. 11 mesela Hasan Şaş'tan ben 11 de alırdım. Onu da çok severim. Ama 7, 10, 9 bunlar 3'ü en çok tercih edilen numaralardır. 5 mesela değil mi? Emre Belezoğlu'ndan bir ara çok tercih edilmişti o da. Etkileri devam ediyor. Peki sağ olun arkadaşlar. Ben de yavaş yavaş vedamı gerçekleştireyim. 11'den beri sizlerle beraberiz. Kendinize iyi bakın. Kimsenin de sizi üzmesine izin vermeyin. Avrupa'daki temsilcilerimize de başarılar dileyelim. Umarım güzel, keyifli bir Avrupa karnemiz ortaya çıkar işin sonunda. Adım adım gitmek lazım. Hep beraber ekranın başında olacağız veya stadyumda olacağız. İzleyip göreceğiz. Görüşürüz. Sosyal medya Cihan Dişli. Takip ederseniz ben de sizi takip ederim. Hoşça kalın.
1: Cihan Dişli ile sokak futbolu devam edecek. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Ahmet Konanç ve Doğan Öncel'le soru cevap başlıyor.
0: Hanımlar beyler, herkese merhabalar. Birebir başladı. Doğan Öncel'in yokluğunda ben Cihan Dişli sizlerle beraber olacağım ve tabii ki o merakla beklediğiniz isim Ahmet Konanç da telefonun diğer ucunda olacak. Abi günaydın. Duyduğuma göre hala Ciğerci Ahmet'in üst katındaymışsın. O hengamede nasıl lokasyon verdin bilmiyorum ama nasılsın, hoş geldin.
4: Ne yapıyorsun? Sen nasıl gördün maçı?
0: Vallahi Fenerbahçe'yi kötü gördüm. Daha doğrusu Beşiktaş'ı çok iyi gördüm. Beşiktaş tam bir takım olmuş. Senin de yorumlarını merak ediyorum.
4: Beşiktaş'ın maçta Fenerbahçe'ye özellikle orta alanda kurduğu üstünlük maçın skorunu belirleyen en önemli etkenlerden bir tanesi oldu. Fenerbahçe'de aslında İsmail Kartal kendi takımını kurabilse, kendi oyununu oynayabilse, elindeki kadroyla dahi, ki eksik bu kadro, yani beklediğimiz kadro değil, yine de burada en kötü berabere kalırdı. Fakat Fenerbahçe'de şöyle bir baskı var. Yani ne hakemler konusunda yönetim hocanın hakkını koruyabiliyor, ne transferler konusunda hocanın hak ettiği kadroyu verebildi. Buna rağmen işte Şampiyonlar Ligi'ne de girilmesinin motivasyonuyla Beşiktaş'a karşı saldıracak bir takım, sağdan girecek, soldan girecek, merkezden delecek baskısı hocayı böyle bir oyuna itti. Fakat sonuçta sen Kadıköy'de oynuyorsun. Her ne kadar orta sahada zafiyet göstersen de, işte Beşiktaş gibi geçişi Bir teknik direktör takımı olmuş Beşiktaş, İtalyano'yla. İyi yapan bir takım olsa da kendi sahandasın. Öyle kötü de çok da kötü bir kadron yok. Oyuncu grubunun reaksiyonu biraz daha sağlam olsa, motivasyonu, yine bu sonucu yaşamazsın. Fenerbahçe'de bir suçlu varsa, yani bu suçlu ilk sırada İsmail Kartal değil, bütün faturanın İsmail Kartal'a çıkarılmak istendiğini görmek üzücü. İsmail Kartal mükemmel bir teknik direktör değil, ama İsmail Kartal'ı da ben 3. sıraya koyarım. 1. sıraya yönetimi koyarım. Hakemler ve transfer konusundaki eksikleri nedeniyle ikisinde de beni hayal kırıklığına uğrattılar. 2. sıraya futbolcuları koyarım. Lyon maçındaki konsantrasyonunuz, yardımlaşmanız niye burada yok diye. Roma maçını ayrıca konuşacağız, soracaksın muhtemelen. Bak tabii, göreceksin tabii. Roma maçında çok motive olacaklar, aşırı motive olacaklar. Kabul edilebilir bir şey ama ben Beşiktaş maçını daha çok önemsiyorum. Üçüncüsünü İsmail Kartal'ı koyarım. Bir de Can, şimdi Şikrinyar'da konuşacağım birazdan. Hocayı direkt eleştirdi. O Şikrinyar Tedesco'yu takımda tutup Galatasaray hezimetinin sorumlularından biri olan oyuncudur. Yani onu da artık söylemek, konuşmak lazım. Sen öyle hocanı niye hemen 18 yıl sonra takımı Şampiyonlar Ligi'ne sokmuş hocanı milletin önüne atıyorsun? Kerem gibi penaltıyı hakemi konuşsana.
0: Peki abi, haksız mı Şikrinyar?
4: Tamam. Bir dakika dur.
0: Gireceğim sana.
4: Kerem gibi oyunu konuşsana. Penaltıyı konuşsana. Oyunu konuşacaksan hocayı ima ederek değil, kendi motivasyon probleminin üzerinizden kendinizi konuşun. Ya İsmail Kartal'ı çöp ettiler ya. Ya bu İsmail Kartal tam Fenerbahçe'ye git gel dördüncü defa geldi de, ilk gelişinde Ersun Yanal'dan kalan takımla o takımı yine de derleyip toparlayıp Süper Kupa aldı. Abi bir maç da aldı. O bir maçı oynayamasa onu da başaramadı diyecekler. Başardı. İkinci gelişi Vitor Pereira ile takım çöktü ya. Aşağıya doğru iniyordu. Aldı o takımı, ikinci sıraya çıkardı. Yine gönderdiler. Tamam mı? Üçüncü gelişi 99 puan topladı. Elinden geleni yaptı. Adam daha ne yapabilsin? Yani bu ülkede başkanlar, yönetimler şampiyon yapar diyoruz. Sen sağ dışında adamı koruyamadın. 99 puanla şampiyon olamadı. Yani geliyor Şikrinyar. Böyle bir adamı, tabii şu anda da herkes bir kurban arıyor. Yerden yere vuruyor. Baba, gönderdim İsmail Kartal. İsmail Kartal gitmiş zaten. Roma maçını kaybederse gidecek diyorlar. Ya kardeşim, iyi misiniz siz? Fenerbahçe'nin Roma'ya 5 atmasını bekliyordunuz zaten. Önemli olan Beşiktaş maçıydı. Beşiktaş maçını da bir tek İsmail Kartal üzerinden okumak. Ya adamın ağzı var, dili yok abi. O zaman müdahale edilmeye açık olmayan bir hoca getirseydiniz. O da bir tercihti. Bu da bir tercihti. Burada müdahale edilebilir bir hoca getirdiniz. Ama müdahale edilebilir, ki ben de bunu doğru buluyorum. Müdahale edilebilir olmalı Türkiye'de hoca ve yerli hoca olmalı. Ama onu saha dışında koruyacaksın. Saha içinde tas tamam kadroyla modifiye edeceksin. Bunları yapmıyorsun. Tam gitsin İsmail Kartal, getir Conte'yi. Ya Conte, ya Mourinho geldi abi. Mourinho hakemler konusunda isyan etmedi mi, etti? Kadro konusunda direkt beyanat vermedi mi? Göndermeler yapmadı mı? O Benfica maçı öncesi falan yaptı. Getirin o zaman onu. Ya iyi hoca getiriyorsunuz. Bütün yönetimleri bir aynı kefeye koyarak konuşuyorum. Hepsi aynı çıktı abi. İyi takım kurmuyorsunuz, hakkını korumuyorsunuz. Yani mükemmel üst düzey bir hoca değil İsmail Kartal gibi, ama müdahale edilebilir bir hoca getirip bari müdahale edelim. Hani beraber yönetelim, ki bence doğrusu budur, bak model budur. Ama ona da gereğini yapmıyorsunuz. Sürekli kurban arıyorsunuz. Bugün İsmail Kartal'ı gönderdin. Yarın kimi göndereceğim? Bu yanlış bir yol. Yarın bu sefer kurban sen olacaksın yönetim olarak. Buyur Cihan'cığım, sen bir şey sor.
0: Evet, yok şey soracağım. Tabii ben de Roma maçının ardından İsmail Hoca'nın gideceğini düşünmüyorum, ama olası ardından Gaziantep beraberliğinden sonra bence
4: gider o zaman.
0: Bence yine devam eder 9. haftaya kadar, yani Galatasaray maçına kadar.
4: Yok, o beraberlikten sonra gider abi. Tutmazlar. Kurban lazım. Milyar da geliyor ya.
0: Şöyle bir, peki şunu sorayım Ahmet abi sana. Şimdi senin bir işletmen var. Amacın da kâr etmek. Yani buradan bir kazanç sağlamaya çalışıyorsun. Ve sen bunu sağlaması için bir tane müdür ya da ne bileyim bir tane personel şefi getiriyorsun işletmenin başına. Ama mesela bu adam, bu şef, bu müdür bunu birden fazla kez başaramıyor. Az önce sen de söyledin. İsmail Hoca 4 kere gidip geldi dedin. Ama ısrarla aynı kişiden o sonucu bekliyorsun. Bu mantıksız değil mi sana göre?
4: Şimdi bak, bence mantıksız değil. Doğru adam İsmail Kartal'dır. Halen o. Şimdi ben sana bir örnek vereceğim. Okan Buruk, değil mi? Okan evet, Buruk mu evet. Galatasaray yaptı? Yönetimi başkanı mı?
0: Ortak.
4: Yönetimi ve başkanı. Okan Buruk'a o günkü en iyi döneminde Icardi'yi veriyorsun. Adamdaki bitiricilik Osimhen'de yok. Bak halen şu bugün gelsin. Mesela Icardi bir yere gitti mi? Boşta galiba.
0: Kulüpsüz.
4: Bak kulüpsüz. Icardi'yi al. Bak bugün al Icardi'yi.

0: yıkar diye, o göbekli yıkar diye. Tamam mı? Topu ona getir ama. Osimhen'den daha çok gol atar. Topu ona getir. Böyle bir adama getiriyorlar. Okan Buruk Okan Buruk yapıyorlar. Abi Osimhen fırsatını yakalıyorlar. O var bu var. Oynatmayı izlemiyorlar. Getiriyorlar. Okan Buruk Okan Buruk yapıyorlar. Osimhen oyundan çıktı. Okan Buruk protokole dönmüş Başakşehir stadında. Yönetime sesleniyor. Bak ihale yapmak için. Ya Okan Buruk'un teknik direktörlüğüne ben çok saygı duymuyorum, kusura bakma. Okan Buruk Okan Buruk yapan yönetimdir, başkandır. Ben de böyle yönetim, böyle başkan istiyorum abi.
1: Ama, ki, ama sanki biraz kendini...
0: Bir dakika dur bozma.
1: Ama kendinle çelişiyorsun abi biraz. Dur. Tamam ama abi, kendinle
0: girme,
1: çelişiyorsun.
0: Girme abi, eksik kalır. Galatasaraylı arkadaşlar beni yanlış anlar.
1: Yok biliyorum.
0: Girme abi. Lütfen. Şimdi dönüyor Okan Buruk Başakşehir maçında tribüne. Oradaki Galatasaray muhabir arkadaşlar söylüyor. İşler kötü giderken. Osimhen gidiyor. Okan Buruk bitiyor. Takım bitiyor. Bir şey üretemiyor ki. Görmüyor musunuz? Hakkımızı yiyorlar. Siz susuyorsunuz diyor. Ya abi Galatasaray yönetimi çıkıyor, algısını yapıyor, baskısını yapıyor. Değil mi maçtan sonra Metin Öztürk? Fenerbahçe'ye laf atıyor, ima yapıyor. İlişkileri askıya aldık dediği yönetime, TFF'ye gidiyor. Yarın tekrar yine ilişkileri askıya aldık, bu ligi bitirmeyiz diyebilirler. Burada da hakkını koruyor yönetim Galatasaray'ın, Okan Buruk'un. Okan Buruk'un önüne kadro anlamında, tamam mı? Okan Buruk'un önüne hakemler konusundaki avantajları elde edebilme anlamında yollarına çiçek döken bir başkan modeli, camia modeli var. Başkan da değil. Galatasaray'da böyle. Abi Fenerbahçeli bir hoca getiriyorsun. Abi Osimhen rakibinin ayağına basıyor. Penaltı alıyor. Ya ben gerçek penaltımı alamıyorum. Bunu savunamıyorsun, anlatamıyorsun. Ve ondan sonra İsmail Hoca kötü. Okan Buruk çok iyi hoca. Ya getir Okan Buruk bakayım, bu yönetim anlayışıyla Fenerbahçe aynısını başarabilecek mi? Ya da koy bakayım İsmail Kartal'ı Galatasaray'a. Bu yönetim anlayışı, bu yönetim gücü, başkan gücü, transfer gücüyle Galatasaray'a. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Fenerbahçe buralardan çok uzaklaştı. Büyük kulüpler auralarını kullanırlar. Galatasaray kullanıyor. Saha içi, saha dışı. Ama tabii Fenerbahçe'yi buradan uzaklaştıran bir konu da Galatasaray gibi artık kulüpçülük yapamaması, kulüpçülükten uzaklaşması. Ben sana gerçek bir olay anlatayım. Senin bana şu an bir sen soruları ikinci bölüme saklayacağım.
1: Olur.
0: Bak, maça gittim. Fener'in altta oturuyorum abi.
1: Tamam.
0: Bu maçı dedim, burada izleyeceğim. Arkamda bir tane beyefendi. Omzuma dokundu. Üzgün bir beyefendi. Ahmet Bey dedi, bir şey anlatacağım size dedi. Ben de dedi kongresiyim, tamam mı? Buyur abi dedim. Dedi ki çevremde arkadaşlarım dahil birçokları. Demek ki çevresi kongrelerini kastediyor. Yani o camiadan bahsedeceği için. Birçokları dedi şunu söylüyor dedi. İşte bu maçta puan kaybedelim. Daha erken kongreye gidelim. Ya da bunlar başaramasın falan. Ve bunu üzülerek anlatıyor. Ya kardeşim sen hiç Galatasaray'da İstemediği bir başkan ya da hoca geldi diye bu tür şeyler duyuyor musun abi? Duymazsın. Beşiktaş'ta da duymazsın. Ya Fenerbahçe neden buraya bu kadar derin bir lanet çukura bu anlamda kulüpçülükten uzaklaşma anlamında düştü? Önce bunu sorgulayalım. Biz de camiadan şunu bekliyoruz. Hakemlere karşı aurasını kullansın. Bilmem ne yap. Ya kardeşim camia camialıktan çıkmış. O başaramasın, bu başaramasın. E tamam yarın Aziz Yıldırım gidecek ya da İsmail Kartal gidecek. Gidenler bu sefer, gidenlerin taraftarları belki şey yapacak. Ya Fenerbahçe taraftarlığı kalmamış mı abi? Kişicilik taraftarlığı kalmış Fenerbahçe'de. Sorunların en temel noktası bu. Ve ben o gün dedim ki eyvah dedim. Çünkü ben de duyuyorum. Benim yakın çevremde de var ocular bucular. Ve ben hatta yakın arkadaşlarımdan birçoğuyla bu konuda tartıştım. Adam açıyor bana telefon. Ahmet sen çok umutlusun ama bak göreceksin şampiyon olamayacağız. Bak göreceksin şampiyon olamayacağız diyor. Senin ne haddine ya, sen Fenerbahçelisin. Sen bana bunu söyleyemezsin dostum bile olsan. Elimizden gelen desteği vereceğiz, şampiyon olacağız. Ha, sıkıntılar var mı? Var demen lazım. Mesela böyle çok ters dediğim arkadaşım var abi. Bunları anlatmak durumundayız. Bunlar hani hem yönetimin hataları var, hem camianın bölünmüşlüğü, parçalanmışlığı. Baba her sene kongre yapıyoruz. Olduk kongre spor ya. Her sene kongre. Adam diyor ki yine kongre olsun. La zaten Haziran'da kongre var. Her sene kongre yapıyoruz abi.
1: Her yaz ritüel ediyorsun.
0: Ya abi bu olmaz böyle, yazık. Fenerbahçelilere yazık. Şimdi biz tamam meseleyi dışarıda arıyoruz, doğru. Ama sen zayıf olduğun için seni parçalıyorlar. Mesela hakem Galatasaray'da Osimhen topu kaybedeceğini anlayınca rakibinin önüne ayağını koyduğunda, hatta ayağını rakibinin Osimhen bastığında o korku ve endişeyle penaltıyı veriyor ya da VAR devreye giriyorsa, bu Galatasaray'ın gücünü kullanabilmesinden, topyekun olmasından geliyor. Ya sen de Fenerbahçe'sin, Çemiş Gezek Spor değilsin. Yılların Fenerbahçe'si, senin gücün nerede? İşte senin gücünün nerede olduğu sorusunun yanıtı parçalanmışlığında. Anlatabiliyor muyum?
1: Evet, yok şey, ben şeyi soracağım.
0: Ya biraz önce... geniş pencereden baktım ben. Sen maçı sordun da.
1: Yok, ben de geniş pencereden bakacağım. Az önce şey dedin yani Okan Buruk'la ilgili. Ya Galatasaray'a Osimhen'i vermişler, Okan Buruk'a Icardi'yi vermişler. Ama mesela Fenerbahçe'de En-Nesyri geldiğinde, Jon Duran geldiğinde, işte şimdi Lukaku geldiğinde sen Fenerbahçe'nin santraforları daha iyi diyordun. Şimdi kendine evet, çelişmiş. Kendine çelişmiş olmuyor musun? O zaman Fenerbahçe'ye evet, daha iyilerini vermelerine rağmen İsmail Hoca bir şey yapamıyor
0: güzel
1: o zaman.
0: Güzel doldurulabilse bunlar çok daha iyi oyuncular. Yani oraya da şuradan bakıyorum ben. Sen mesela Osimhen'i al Fenerbahçe'ye koy, her maç kırmızı kart. Anlatabiliyor muyum? Bunu ben geniş pencereden bakmak zorundayım derken bunu kastediyorum.
1: Galatasaray'ın lobisi kuvvetli diyorsun
0: yani. Böyle bir oyuncuyu, buna uygun, bu ligi kullanabilecek, bu hakemleri manipüle edebilecek bir oyuncuyu getiriyorsun. İyi de bir oyuncuyu ama saha içi, saha dışı da etrafını dolduruyorsun. Mesela bütün toplar Osimhen'e geliyor abi. Abi Vedat Muriç'i eleştiriyoruz. Adam Şampiyonlar Ligi dahil daha sezonun başında 3 gol bir asist yapmış. Vedat Muriç'i eleştiriyoruz. Osimhen kadar top gelmedi adama, yine bu kadar gol asist yaptı. Anlatabiliyor muyum? Yani Fenerbahçe'de daha iyi oyuncular da geldi. Kötü oyuncular değil bunlar. Ama Fenerbahçe bunları saha içi ve saha dışında destekleyemiyor.
1: Az önce söylediğine döneceğim. Dedin ya Fenerbahçe'de bir bölünmüşlük var. Yani sen Fenerbahçelisin, nasıl bunu söylersin dedin. Burada hala Aykut Kocaman, tırnak içinde söylüyorum, Aykut Kocaman sevicileri mi var yani? İsmail Hoca'nın ayağını kaydırmak isteyen belli bir grup mu var Fenerbahçe'nin içinde?
0: Yok diyebilir misin abi yani? Yok diyebilir misin? İlk şeyde renklerini belli ediyorlar yani. İsmail Kartal da bizim baş tacımız, Aykut Kocaman da baş tacımız diyeceksin. Yani adam Şampiyonlar Ligi'ne sokmuş takımı. Adamın orta sahası alınmamış. Adamın bek problemi çözülmemiş. Tamam mı? Adamın atıyorum Talisca gitsin diye İsmail Kartal diyor ki ya kalsın diyor. Başka bir çözüm üretelim diyor. Ama bütün faturu İsmail Kartal'a çıkarıyorsun. Niye? Bak yönetimin transfer ve saha dışında takımın hakkını koruyamama noktasında bir dünya eksiği var. Adam bundan bahsedemiyor. Direkt İsmail Kartal'ı kurban etmek istiyor. Neden? Çünkü kafasında başka bir isim var. Şimdi Aykut Kocamancı demeyelim, Aykut Hoca'ya da zarar veririz. Belki Aykut Hoca'nın bunlardan haberi yok ya da umurunda değil. Zaten ben sana bir şey söyleyeyim. Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'ye gelmesi çok zor. Aykut Kocaman bir kere gelecekse çok kırgın olduğu, tamam mı? Oğuz Çetin'le çalışmaz, Oğuz Çetin'le göndermesi lazım başkanı. Bak bu da önemli Cihan. Yani Aykut Kocaman gelmez Oğuz Çetin varken.
1: Komple
0: gelse bir şekilde ikna edilse bu sefer... zaten sen bana böyle yaptın, ben beni üzdüm müzdüm diye tavırda olacaklar. Bu tavır, bu iç çekişme Fenerbahçe'ye yine zarar verecek. Tamam mı? Yani kaosa gider. Bugün yapılması gerekeni söyleyeyim ben sana. Fenerbahçe'yi yaşayan birisi, bir Ahmet olarak, tamam mı? Bir, hocanın ekibine Avrupa'da yolu Barcelona, Real Madrid, Leipzig, bu tür takımlardan geçmiş net bir analizi getireceksin. Hemen bugün, hemen Fenerbahçe'nin bütün maçlarını izleyin sezon başından beri diyeceksin. Bir analizci Avrupalı, liyakatlı. Bir tane birinci adam koyacaksın. Tamam mı yanına? Kayıttan olmaz. Ha, kaytı tutmak ve getirmek doğru. Neden? Kayıt son şampiyonluğun ruhu. Oyuncuların gözünde Liverpool'da da oynamış Avrupalı bir hoca moca eski futbolcu. Orada durur o. Ama birinci adam olmaz. Onun öyle bir teknik direktörlük kabiliyeti yok. Henüz oluşmadı. Belki oluşacak. Anlatabiliyor muyum? Ekibini güçlendireceksin. Benim penaltılarımı alacaksın abi. Tamam mı? Net penaltılarımı. Bütün yorumcuların penaltı dediği pozisyonları. Ocak ayına kadar zirveden kopmamaya çalışacaksın. Ocak ayında da transferleri yapacaksın. Bu yapılacak olan bu. Hoca değişikliği Fenerbahçe'ye bir şey getirmez abi. Gelecek yerli de olsa, yabancı da olsa, Aykut Kocaman da olsa bu takımı ben kurmadım muhabbetine gidecek. Sanki bu takım İsmail Kartal mı kurdu? Burada yapılacak olan bu, yapılmaması gereken hoca değişikliği bu yani.
1: Ya İsmail Kartal Roma'yı yakacak ya da Roma İsmail Kartal'ı yakacak diyorsun. Şunu da sorayım sana Ahmet abi. Mesela ben bu Talisca konusuna değineceğim. Yani Talisca gittiğinden beri biraz böyle Fenerbahçe'nin kadrosuna falan baktım. Yani böyle inanılmaz birbirinin üstüne binmiş oyuncular var. Birileri sürekli birilerini aldırmış. Sonra başka birileri de o birilerini tekrar göndermiş, böyle kamu dairesi gibi. Mesela Vedat Muriç'ten 26 yaşında çıkmış Fenerbahçe, 17,5 artı 2 milyon bonusa çıkmış. Sonra gitmiş 32 yaşında 15 milyona tekrar geri almış. Ya abi kulübede otursaydın adamı, 2 milyon euro için ne gerek var prime döneminde gönderdin. Şimdi de 32 yaşından 35'e kadar 3 yıl kontrat verdin. Yine mesela Lukaku meselesi. 33 yaşında bu adam, net 20 kilo fazlası var. Neden aldı mesela Fenerbahçe bunu? Biraz bence bunları da konuşması lazım Fenerbahçe'nin. Transfer politikasındaki yanlışlığını.
0: Zaten onu ifade ediyoruz, transfer politikasındaki yanlışlığı. Şimdi Yağız dün bir haber yaptı sevgili Yağız. Dedi ki Fenerbahçe Gresi'yi bitirmişti. Maliyet nedeniyle vazgeçti. Lukaku'yu aldı daha ucuz diye. Eğer bu haber doğruysa Fenerbahçe yönetimi bununla ilgili bir açıklama yapmalı ya. O zaman insanların aklına iki soru geliyor. Bir, hani para problemi yoktu? Para problemi yok, içeri sokma problemi var diyorlar. Abicim benim için ikisi de aynı ya. Yönetim için çözeceksin. İki, o zaman bu adamı ben maliyeti nedeniyle alamadıysam daha hazır golcü olan Gressi'yi ben Ocak'ta nasıl transfer yapacağım? Bu noktalarda bir yönetici çıkıp konuşmalı abi, rahatlatmalı camiayı. Camianın üzerine şu anda büyük bir baskı var. Soru işaretlerinden ötürü. Mesela bu haber önemli bir haber. Doğru mu değil mi? Şimdi Yağız diyecek ki tabii ki doğru. Ben diyorum ki bir yönetici çıkıp desin ki bu doğru ya da doğru değil. Ya para problemi var ama şöyle var ya da yok. Biz Ocak'ta yapacağız, merak etmeyin. Gelelim diğer tarafa.
1: Para var, içeri sokamıyor kısmını anlamadım yani. Bir burada bir finansal fair play yok mu?
0: Kafana göre sokamıyorsun kulübe, biliyorsun bunu. Belli sponsorluklar olacak. Sponsorluğun bile bir şeyi var, seviyesi var biliyorsun yani. Mesela bir önceki senenin bilmem kaç katına kadar çıkabiliyorsun. Hani bir anda 5000 katı sponsorluk sokamıyorsun. Ne oluyor diyor UEFA falan, ama sokulabilir abi. Bugün hala Fenerbahçe sponsor arıyorsa demek ki halen bir sponsorluk limiti var. Anlatabiliyor muyum? İşte buraları bir yönetici bu haber üzerine özellikle açıklamalı. Şimdi bak, transfer dedin, transferden gidelim. Ya ben o gün kafam karıştı benim Cihan Kamer'i dinlerken. Çağlar konusu ayrı skandal. Taraftarı yine ondaki gibi suçlayıp Yüksel Yıldırım'ı savunması ayrı bir skandal. Tamam mı? Oraları geçtim ama. Benim asıl kafamı karıştıran şu. Dedi ki bizim dedi U23 dışında transferimiz kapandı. O da olsa da olur, olmasa da olur. Bak, olmayınca olmayacağını gördük bir kere. Olmuyormuş. Olması gerekiyormuş. İki, bizim dedi kanatta oynayan bir 10 numara arayışımız var. Hepsi bu dedi. Şimdi kafam Allah Allah. Bizim aradığımız U23 hep söylenen ve olması gereken 8 numaraydı. Değil mi? Biz 8 numara arıyoruz Fred'in yerine.
1: Evet.
0: Şimdi başkan dedi ki Cihan Bey, sayın yönetici, 10 numarada oynayan, kanat oyuncusu da oynayan, işte o kanatta oynayan 10 numara arıyoruz. Ya babacığım, iki farklı profilden bahsediyorsun. Ayrıca kanatta oynayan 10 numara dediği, kastettiği adam Can Uzun. Çok istediler, olmadı, gelmedi çocukta. Gelmek istediyse onda da para, Frankfurt uçtu. Son dakikada niye vereyim, onu yeni adam bulamam ben bu saatte falan dedi. Şimdi baba, Cihan Kamer orada kendi kafası karışmış. Bizim de kafamızı karıştırdı. Bahsettiği model yerli ve Can Uzun, alınması gereken ikinci cümlede kullandığı U23 meselesi 8 numara. Ya siz orada artık o kadar çok vazgeçmişsiniz ki, belki olursa olur olmazsa olur diyerek kapıyı bir tık açık bırakmanıza rağmen çoktan transferi kapatmışsınız ki anlatırken bile anlatamıyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Hani transfer meselesinde sıkıntı bu. Bir diğer sorun, Fenerbahçe'nin bek problemi var diye bas bas bağırdık ya. Fenerbahçe'nin her iki bekiyle problemli. Arşı Burak'ın genç ama topla alan kat edemiyor. Top kontrolü zayıf. Ortaları ezbere yapıyor. Orta yapmayı bilmiyor. Arada bir iki maç işte rakibin durumuna, oradaki rakip oyuncunun düşük kalitesine göre bir öne çıkıyor. Bu yetmez. Semedo da öyle. Arada bir iki maç öne çıkıyor. Transfer dönemi kapandı. Semedo da kapandı. Söyledik, Semedo'nun Greenwood'un arkasını toplamaya gücü yok, yaşı yok, sakatlık problemi var, sakatlıklardan ve yaştan sonra düştü dedik. Bu adamın arkasına Mimović'i koyacaksın, tamam mı? Ama Mimović'e süre vermedin abi, doğrudur. Sen Mimović'ten harikalar yaratmasını beklemeyeceksin. Greenwood'un arkasını toparla, kademesini toparla, Greenwood da önde gereken işi yapsın diyeceksin. Abi Greenwood geriye koşuyor, Bekin'in arkasına koşu yapmaya çalışıyor, merkeze geliyor, sol kanada gidiyor. Ben anlamadım ki. Ya bu iş İsmail Kartal'a gelene kadar transfer mühendisliğine alakalı bir soru. Artı Ankara maçında, Gençler Birliği maçında rotasyon yaptı diye yerden yere vurdular İsmail Kartal'ı. Adam o maçta 6 pozisyon, 2 direkt, 2 tane verilmeyen penaltı. Ne yapsın İsmail Kartal? Ne yapsın yani? Tamam, İsmail Hoca'yı yollayalım ama birinci sıraya İsmail Kartal'ı koyarsan getireceğin hoca ya da geçeceğin yeni modelde yine hatalı başlangıç yapmış, yine gömleğin ilk düğmesini yanlış iliklemiş olursun.
1: Evet, Ahmet Konaş'la birlikteliğimiz sürüyoruz. Peki sana şunu söyleyeyim abi, bir toparlama çekecek olursak, yani Fenerbahçe'nin sana göre en büyük sorunu ne ya? Burada bir Galatasaray kompleksi mi var Fenerbahçe? Yani başarı ya
0: yok, soru etmene,
1: ay soru olacak. Soracağım bir dakika.
0: Fenerbahçe'de Galatasaray kompleksi olsa başka yerlere gider. Galatasaraylarda Fenerbahçe kompleksi var mı diye sormak lazım.
1: Hayır.
0: Böyle bir durumda bile böyle bir soru soruyorsan senin genlerine işlemiş, büyüklerinden sana geçen bir kompleks var demek ki. Hayır, Fenerbahçe'de Galatasaray kompleksi olacak.
1: Soruyu bitirin.
0: En kötü gününde ayakta kalmayı başaran, storuyla şov yapan, mağaza satışıyla şov yapan, tribün bilet satışıyla şov yapan, yıkılmayan bir Fenerbahçe var. Sen iki tane maç kaybediyorsun, ortalık birbirine giriyor. Bakalım iki sene üst üste şampiyon olamayınca ne olacak? Fenerbahçe'de ne kompleks olacak?
1: Şunu soracağım,
0: kompleks olsa İngiliz'e karşı olurdu. Kulübü kapattıklarında İngilizlerin önünde Fenerbahçe el pençe divan dururdu. Kurtuluş Savaşı yıllarında İngilizlerin işgal kuvvetlerinin uğraştığı tek kulüp Fenerbahçe. Kapattığı tek kulüp. Halk isyan edince de açmak zorunda kaldı. İstanbul'da yeni bir isyan çıkacak diye. FETÖ'nün uğraştığı tek kulüp Fenerbahçe. Fenerbahçe'de ne kompleks olacak? Fenerbahçe'nin problemi kendi içinde.
1: Hayır ama soruyu bitirmeme izin ver. Soruyu bitirmeme izin vermedi. Yani şunu söylüyorum yani. Mesela başarıyı Galatasaray'ı geçmek olarak mı düşünüyor Fenerbahçe? Mesela Avrupa'da hiç başarılı olmayalım ama ligde şampiyon olalım yani. Genel mantık yok, şu mu? Merak etme. Yani paralı ve güçlü bir başkan gelsin. Essin, gürlesin, pahalı transfer. Ya kurumsal bir mantık var mı yok mu? Onu merak ettim sadece.
0: Kurumsal değil mi ya, böyle cümleler kullanırsın. Kibar kibar yok Cihan Bey. Öyle bir sorun yok Fenerbahçe'de.
1: Yani bir döngü yok. Kısır döngü yok diyorsun. Ali Koç, Aziz Yıldırım. Ali Koç, Aziz Yıldırım. Yok diyorsun.
0: Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde oynarken, Avrupa'da oynarken ne zaman Avrupa'yı önemsedin? Bir geçen sene biraz taraftarın zoruyla önemsedin. Orada da parçalandın. Bizim Tedesco yüzünden Fenerbahçe şampiyon olamadı. Yine Galatasaray o puan kayıplarına rağmen şampiyon oldu. Al bu sene. Ben aynısının olacağını söyledim. Dün Ali Naci programda söylemiş, sevgili Ali Naci. Okan Burun, Galatasaray yönetiminin hedefi bu sene Şampiyonlar Ligi değil. Sanki ne zaman olduysa Süper Lig'de şampiyon olmak. Sen kendinin kendi politikanı Fenerbahçe üzerinden niye anlatmaya çalışıyorsun? Sen sanki Avrupa'yı çok önemsiyor musun? Ki bana göre de doğrusunu yapıyorsun. Ama şöyle yanlış yapıyorsun. Ya sen zaten 4 senedir şampiyon oluyorsun. Şampiyonluk sayısında uçtun gittin. Galatasaray'ın Avrupa'yı önemsemesi lazım. Bunun hesabını ya da bu soru kalıbını Galatasaray'a sorman lazım. Ya sen Fenerbahçe'ye bunu sorarak bir yere gidemezsin. Fenerbahçe'nin evet ligdeki şampiyonluğa ihtiyacı var. Hatta bir tane değil, birkaç tane. Avrupa sonra. Ha, Şampiyonlar Ligi'ne girmeli, o parayı almalı. Galatasaray'ın modeli de bu. Her sene önce şampiyon olayım, Şampiyonlar Ligi'ne gireyim, bu parayı alayım. Hatta Fenerbahçe giremezse benim için de daha iyi. Çünkü o daha da geriye gider, o geliri alamadığı için. Ama sonra Şampiyonlar Ligi'ne önem vermeyeyim, bir daha şampiyon olayım, bir daha o parayı alayım. O parayla bir daha transfer yapayım. Limitlerde nasıl Galatasaray bu sene önde çıktı? Şampiyonlar Ligi'ndeki garanti parayla. Sen bu soru kalıbını Galatasaray'a soracaksın. Evet. Fenerbahçe'nin zaten böyle bir gerçeği var. Önceliğinin Süper Lig olması lazım yani.
1: Ay, Fenerbahçeli bir yorumcuyla yayın yapıyorum, o yüzden Galatasaraylı olsa ona da sorardım.
0: Sen de Galatasaraylısın, az Galatasaraylı yorumcu değilsin sen de. Yok, ben de sana soruyorum işte.
1: Peki şunu soracağım abi, Beşiktaş maçına gelelim biraz istersen. Yani şimdi Sergen Yalçın Hoca varken Beşiktaş'ta bu geçen seneden 7 oyuncu bu sene de Fenerbahçe'ye karşı forma giymiş. Ben bunu dün yayında da söyledim. Evet işte Trossard'lar falan, Vlahovic'ler eklendi. Bunlar takım seviyesini üste çekmiştir ama ya hoca faktörü burada ortaya çıkmıyor mu? Mesela Vincenzo Italiano baktığımızda adam kendi oyununu oynattı ya. 1-0 kendi, 0-0 kendi, 2-1 öne geçtiğinde de. Şimdi biz İsmail Kartal üzerinden gidiyoruz. Sen diyorsun ya iyi hoca. Yönetimin kabahati var. Hoca ne yapsın? Freddy istedi yolladılar. Talisca istedi yolladılar. Yani şimdi Vincenzo Italiano'nun istediği kadro mudur bu? Mesela adam bir şekilde elindeki oyunculardan verim almasını biliyor. İsmail Hoca da evet, bunu yapamaz mı?
0: Kadro. Evet, istediği kadro. Yine bununla birlikte Vincenzo Italiano çok büyük hocaydı da Alanya'da niye parçalandı? Ki ben Vincenzo Italiano kötü hoca falan demiyorum. Sen kıyasladığın için söylüyorum yani İsmail Kartal'la Fenerbahçe'yle. Alanya'da niye parçalandı? Niye çözüm üretemedi? Burada biraz da Fenerbahçe'nin kendi problemleri. Bir de mesela Kerem Aktürkoğlu'nun penaltısını versen sen maç 2-2. Ya da Vlahovic orta parmak, ben şimdi sana orta parmak işaretini yapsam benimle arkadaşlığım bozulur. Ona kırmızı kartı göstermiyorsun. VAR görüyor, devreye girmiyor. Yayıncı göstermesine rağmen. Bunlar olsa bakalım Vincenzo Italiano'yu mu konuşacağız, İsmail Kartal'ı mı konuşacağız?
1: Vlahovic'in golüne ne dersin? Orada iptal edilen Kante falan.
0: Görmüyor musun öncesinde Kante'yi nasıl çekiyor sırtından? Öbür tarafta Muriç'in formasını o bisiklet yaka önden aşağıya şorta kadar iniyor. Beşiktaş'ta oyuncu düşerken çekiyor. Sen diyor faul yaptın diyor Muriç'e yanarken. O skandal Adana Demirspor maçı, Kerem'in Mert'in muhteşem golünü iptal ettikleri maçtaki yanarken. Ondan sonra sen bana diyorsun ki Vincenzo Italiano bilmem ne. Ya ben oralara bak çok girmedim hakem konusuna da sen sokuyorsun. Bunlar olsa bu maç böyle mi biterdi? Mesela Galatasaray. Osimhen çıktıktan sonra sahada yok. Mesela.
1: Neden Osimhen çıktıktan sonra 3-2 kazandı
0: çıktıktan
1: ya?
0: Çıktıktan sonra sahada yok ki o frikik olmasa son dakikada. Frikik mi o?
1: Ya ondan önce direkt.
0: Gol olmasa maç kaç bitecek? Çorum maçı.
1: Ondan önce direkten falan topu döndü. Şallah
0: her maçını sakat, her rakibini sakatlamak istercesine giriyor. Yine bu maçta da o bir tane Özbek kardeşimiz var. Çocuğun ayak bileğine, dizine bastı. Dışarı çıkmasına rağmen çok acımasızca, gaddarca oynuyor. Bastı o gün Çorum maçında, penaltı yapıyor. Vermiyorsun Çorum'un penaltısını. Torreira'yı atman lazım, atmıyorsun. Çorum'u atıyorsun. Yine Samiyen'de 10 kişi kalan bir takım. Çorum'la berabere kalıyorsun. O da berabere zor kalıyorsun. Normalde yenilmesi lazım. E bunları soruyorsan ben de sana bu maçları hatırlatırım. Ben ama bunları Galatasaray ya da Beşiktaş üzerinden okumuyorum. Ben yine Fenerbahçe

0: Yönetim üzerinden okuyorum. Sen hakkını koru kardeşim. Adam hakkını koruyor. Hatta hakkından fazlasını alıyor. Hak algısını, ilişkilerini kullanarak. Sen niye alamıyorsun hakkını? Sen mevcut alamıyorsun, adam fazlasını alıyor. Ben yine bu hakem mevzusunu Fenerbahçe üzerinden konuşuyorum yani. Benim hakkımı koru kardeşim. Benim penaltılarım nerede ya? Ben Samsun'u yenerken bile Vedat Muriç'e yapılan hareket. Efendim top ayağından çıkmıştı. Galatasaray'a golü kazandıran frikik Yunus, onun da top ayağından çıkmıştı. Üstelik Vedat Muriç'e yapılan müdahale kadar sertlik bile yoktu. Ben buradaki teraziyi anlatıyorum. Yıllardır da aynı şeyi anlatıyoruz. Elimize bir şey geçmiyor. Fenerbahçe üzerinden konuşuyorum. Fenerbahçe hakkını koruyamıyor kardeşim.
1: Evet tabii, bir de Lukaku'nun da pozisyonu var Trossard'a, biliyorsun. Borderline.
0: Ne var mesela, ne var?
1: Borderline dediler ya işte, temas noktası falan.
0: Tamam, biz dizi bir borderline falan.
1: O da bayağı bir sert
0: ya. Beşiktaş'ta oyuncular, bak. Beşiktaş'ta oyuncular. Yine Beşiktaş arkadaşlar kızmasın. Beşiktaş üzerinden okumuyorum. Genel okuyorum bak. Fenerbahçe stadında şöyle bir şey oluyor. Mesela ben Tedesco'nun ilk geldiği günler bir tane Alanya maçı oynandı orada. Maçın hakemi de Cihan Aydın. Zaten asıl problem bu hakemlerde. Abi Alanya Fenerbahçeli oyuncular daha maçın başında formasını çekiyor, tekme tokat oynuyor. Abi 3-4 tane sarı kart çıkması lazım ve Alanya oyundan düşecek. Düşmüyor. Tamam mı? Böyle bir maç kaybetti Fenerbahçe. Hakemin Kadıköy'de Fenerbahçeli oyunculara yapılan sertliğe müsaade ettiğini gören rakipler, bugün de Beşiktaş, daha sert oynar. Abi Fenerbahçeli oyuncular gidemedi ya. Yani Fenerbahçeli oyunculardan Beşiktaşlı oyuncular maç içinde resmen forma istedi ya. Ver formanı bana. Hakem de müsaade etti. Yani bu detayları da konuşmamız lazım eğer buralara gireceksem. Fenerbahçe'ye karşı bu sertliğe niye müsaade ediliyor? Gidemiyor Fenerbahçe. Lukaku'yu da ne biçim çekiyorlar abi? Oradan çek, buradan çek.
1: Evet, Ahmet Konaş'la birlikteliğimiz sürüyor. Sana şu Guendouzi olayını da soracağım abi. Yani Guendouzi tribünlere oynayarak mı Fenerbahçe'de kalmak istiyor yani? Fenerbahçe'ye de kaptanlığı mı almak istiyor? Şimdi 4 maç ceza yedi, 2 maça düştü. Greenwood da bir maç almıştı, o da bir maça düştü. Yani seneye çekecek Greenwood cezasını. Guendouzi'de kalan 2 maçlık cezasını seneye çekecek. Yani bu hareketi yapmasına gerek var mıydı Fenerbahçe yıllar sonra Şampiyonlar Ligi'ne gittikten sonra? Şimdi 2 maç Guendouzi'den mahrum kalacak.
0: Valla Guendouzi, Melo'nun yanında sizin gökleri çıkardınız. Brezilya'nın yanında çok şey kalır, masum kalır. En azından Melo'nun Beşiktaş stadında ya da Olimpiyat'ta o taraftarın aşağı indiği stadda yine Beşiktaş maçlarında yaptığı gibi iki elini yere koyup yapmıyor yani. Tamam mı? Yani Melo gibi onu yapmıyor en azından. Bu gayet kabul edilebilir bir şey yani. Bunun altını çizmen de çok garip Cihan.
1: Ay, şu yüzden sordum ben. Ahmet abi, Mert Hakan yandaşı yolundan mı gitmeye çalışıyor Guendouzi? Onu sordum sadece.
0: Bence çok... Belki Melo'yu göstermişlerdir. Melo böyle yapıyor demişlerdir.
1: Ya biraz bulaşayım. Biraz bulaşayım bile diyorum. Özlemişim.
0: Olmaz demiş herhalde.
1: Bayağıdır bulaşamıyorum ya sana. Özlemişim seni. O yüzden biraz dokunayım sana dedim yani.
0: Sadece. Zaten bu son yani. Haftaya geliyor mu Doğan?
1: Gelecek merak etme.
0: Tamam, okey.
1: Peki Roma karşısında nasıl bir Fenerbahçe bekliyorsun? Roma gerçekten muazzam yani. İtalya'da şov yapıyorlar. İki maçını dörder golle kazandı. Bu hafta da son dakikada bir şekilde 1-0 gerideyken 2 dakikada 2 gol bulup kazanmasını bildi. Yani orada bir tehlike bekliyor musun? Yoksa İsmail Kartal'dan farklı bir oyun mu bekliyorsun? Yani burada Fenerbahçe...
0: Ya İsmail Kartal'ın artık ne yapacağını tahmin edemiyorsun. Çünkü mesele bir tek onda değil yani. Belki yöneticilerden biri bir şey diyecek. Belki Oğuz Çetin bir şey önerecek. Belki başkan. Ben olması gerekeni 4-2-3-1 ya da 4-4-1-1 değil 4-3-3 olması gerektiğini düşünüyorum. Orta sahada Levent denenmeli. Kante ve İsmail'e desteklenmeli. Güçlü bir orta saha. Hem pres yapar hem bağlantı yapar. Eski 8 numara zaten. Sağ bekte artık bu maçta Semedo'nun hiçbir şansı yok. Direkt Mert Müldür çıkar. Ama o da ne kadar hazır bilmiyorum. Çok süre alamadı. Önde de sağda Greenwood. Bozmam onu. Kesinlikle Vedat Muriç'le başlarım. Solda da Kerem'le başlarım. Güçlü bir orta saha. 0-0 oynamaya çalışırım. Roma Fenerbahçe'yi gözüne kestirdiği için, iyi durumda olduğu için zaten üstüne gelecektir. Arkaya sarkmaya çalışırım Kerem'le vesaire. Bu şekilde işi çözmeye çalışırım. Çok zor bir maç olacak. Baskı, psikolojik baskı çok olacak. İşler kötü giderse kısa sürede tribünlerde homurdanma başlar. Bu da baskıyı arttıracak. Fenerbahçe için zor bir gün. Ama normalde olması gereken şuydu. Sen Beşiktaş'ı yenecektin. Bu maçı zevk, keyif için izleyecektin. Fakat şimdi keyif, zevk için değil, bazıları hesap sormak için maça gidecek. Hesap sormak için maçın skorunu bekleyecek. Fenerbahçe için gerçekten zor bir gün olacak.
1: Evet, maçın sonunda sen yine Ciğerci Ahmet'in üst katında mı olacaksın, yoksa bu sefer başka yerden mi açacaksın yayını? Çok konuşuldu o yayının. Yani hemen
0: vallahi kimin yanında, kimin üstünde, katında, üst katında olacağım belli olmaz. Benim adım Ahmet Konanç.
1: Bir yerde olurum diyorsun yani bir şekilde.
0: Varsa üst katın söyle, senin üst katına çıkayım.
1: Yok, ben üst katları çok sevmiyorum. Yani de alt katlar benim için uygun oluyor.
0: Tamam, ben seviyorum işte. Sen alt katta kal. Madem bu kadar üst kat hoşuna gitti Ciğerci Ahmet'teki, bana bir üst kat söyle senin olduğun, senin üst katına çıkayım.
1: Fantezi meselesi tabii abi.
0: Yakınında olurum yani. Yakınında olurum, eğer öyle istiyorsan, öyle bir istiyorsan.
1: Şunu soracağım sana. Vlahovic'in hareketine ceza gelir mi sana göre? Yani şey demekmiş Sırpça'da, az dün bir Fenerbahçeli taraftarımız bana dedi ki kültür farklılığı var dedi. Vlahovic'in hareketi ya Sırpça'da.
0: Ya bu işi bir tane Beşiktaşlı
1: selam,
0: arkadaş.
1: Selam olsun. Hayır, selam olsun demekmiş.
0: Onu bir de Fenerbahçeli arkadaşa yoruyorsun. Sanki ben yiyorum. Sanki dünkü çocuğuz ya. Ya bırak, Fenerbahçeli der mi ya? Hayır. Kültür farkı var. Fener, okey demek. Ben sana okey yapıyorum şu anda.
1: Hayır, Fenerbahçeli demedi. Beşiktaşlı arkadaş dedi. Özür diliyorum. Beşiktaşlı arkadaş dedi. Kültür farklılığı var dedi.
0: Düzelt önce. Ha.
1: Dedi ki kültür farklılığı var. O her ülkede bizim ülkedeki anlama gelmiyor dedi.
0: Ya bırak ya. Ya bana bunu niye soruyorsun, başkasının saçmalamasını ya? Bırak bu işi. Senin karşında Ahmet Konanç var. Sen ne yediği belirsiz bir adamın bana saçmalamasını anlatıyorsun ya Cihan ya.
1: He, o hareket diyorsun her kültürde aynı harekettir. Ceza gelir mi Vlahovic'e o hareket?
0: Ya gelmesi lazım da, maç içinde ceza gelmesi lazım. Bu saatten sonra gelecek cezanın Fenerbahçe'ye bir faydası yok ki. Başka takıma faydası olur. Vlahovic'e o maçta ceza gelmesi lazım. Kırmızıyı görmesi lazım falan filan yani.
1: Ahmet abi demiş, sen detaylarda boğuluyorsun demiş. Sürekli hatayı başka yerde arıyorsun diyor. Neden hiç Fenerbahçe'nin içinde görmüyorsun diye bir soru var. WhatsApp hattından İlhami'den. Biraz
0: bir saattir beni dinlememiş demek ki arkadaş.
1: Sırbistan Niş'te yaşıyorum. O hareket burada da Türkiye'de anlaşıldığı gibi aynı anlama geliyor demiş. Mesela başka.
0: Tamam, senin üst katına çıkmış bak arkadaş, cevabı vererek.
1: Hayır, sen Ciğerci Ahmet'in üst katı neresi abi, o depo gibi bir yer. Sen niye öyle yerler diyen yapıyorsun ya? Fırsat buldukça.
0: Hoşuma gidiyor. Ben doğal yayıncıyım. Sizin gibi yüken milliyeti aramıyorum. Bizim olayımız samimiyet.
1: Estağfurullah canım. Bir şey demedim. Sonuçta orada sen Fenerbahçe
0: taraftarı. Ben Yolcu Parkı'nda da yayınlar yaptım. Ben maç önceleri biliyorsun değil mi? Telefonu elime alırdım. Kanalın birkaç yıl öncesine kadar. Evet. Yolcu Parkı'nda yayınlar yapardım. Benden sonra birçok yayıncı arkadaş Yolcu Parkı'nda yayın açmaya başladı. Ben Yoğurtçu Parkı yayınlarını bitirdim. Arkadaşlar da bitirdi. Tamam mı? Ben yani yaparız biz öncülüğümüzü yayıncılıkta. Taklit ederler bizi. Sonra bırakırız. Bırakmakta da taklit ederler. Ben her yerde yayın yaparım. Kebapçının üst katında da yaparım. Anladım. Sokakta da yaparım. Yürürken de yaparım.
1: Anladım.
0: Bu benim yayıncılık anlayışım. Her zaman ve her yerde gazeteciliğimi, yayıncılığımı yaparım yani. Önemli olan insanlara ulaşmak. Bizim lüks stüdyolarda...
1: Doğru.
0: Kadife sandalyelerde, koltuklarda işimiz yok. Zaten oralara bizi pek layık görmüyorlar yani. Oralara hep belli yerlerde, belli kanallarda, belli 2-3 tane Türk medyasında, YouTube medyasında öbek var. Televizyona da sarkmış. Herkes kendi adamını kovuluyor. Bilmem ne. Bu adam ne kadar izlenir? Gerçek izlenme nedir? Bot mudur, pot mudur, ot mudur belli değil. Tamam mı? Böyle öbek öbek gruplar var medyada. Hepsi kendi ekibi, kendi grubu. Onları çıkarırlar ederler. Sen de bunları çok iyi biliyorsun. Ahmet Konanç'ta hepsinin alayına golü kebapçının üst katında, yoğurtçu parkında, sokakta bile yayın yapıp aldığı izlenmelerle verir. Emekle verir, samimiyetle verir. Bugün ben sokakta yürürken birçok Galatasaraylı arkadaş, gel fotoğraf çektirelim abi. Sen sadece takımını savunuyorsun. İşte sana kızsak da samimisin diyor. Bu arkadaşların Galatasaraylıları çok kızdırmadığı söylenen arkadaşların bile sokakta yürürken hallerini bir takip edelim bakalım bazılarının. Kaç kişi yanlarına geliyor. Belli kurumların çatısı altında aldıkları izlenmeler üzerinden bize şey satanlar, post satanlar. Tek başınıza bir kanal açın bakalım. Ahmet Konanç gibi kebapçının üst katında, sokakta, yoğurtçu parkında, stadın kapısında yayın yapalım bakalım kaç izleneceksiniz. O yüzden ben her yerde yayın yaparım. Gazetecilik halkın içinde olmaktır. Sokakta da yaparım. Kebapçının üst katında da yaparım. Çay ocağında da yaparım. Evimin bir odasında da yaparım.
1: Evet,
0: yani bu yüzden kimse beni bu işlerle yargılamasın yani.
1: Şunu soracağım, Roma maçında kalmıştık ya. Roma maçında nasıl, merkezi kuvvetli mi yapacak sana göre? Ben şimdi senin Instagram'ın Twitter'ına girdim. Sen orada İsmail Levent Kante 400.
0: Ben engelledim, sen nasıl giriyorsun?
1: Sistemi olmalı diyor.
0: Önlerinde ben engelledim seni.
1: Ben bulurum bir yolunu biliyorsun. Ya önlerinde de Greenwood, Moriç ve Kerem olmasını istemişsin. Böyle bir 11'le çıkarsa sıkıntı yaşamaz mı? Roma merkezde kuvvetli İsmail Levent ve Kante diyorsun.
0: Ya yapılacak başka bir şey yok ki elindeki malzemeyle. Yok ki, kimi koyacaksın? Gendüzü sakat. Sakat diyorum, cezalı. Bartu mu koyacaksın orta sahaya? Orta sahaya ikili çıksan problem. Levent'i koyarak ben orada şunu arıyorum. Levent 8 numara eski. Ve sol bek onu tercih etme nedenlerinden birisi de ayağına topu yakıştırması. Arşin'in ayağına top yakışmıyor abi. Topu tutamıyor, oyun kuramıyor. Bunu yapar. 8 balansını mükemmel yapmaz ama mevcut durumda daha iyi yapar. Zaten presi, koşması, kademe anlayışı iyi bu çocuğun. Biz orada bir tane atom karınca lazım ve bunu da yapar. Ben o yüzden onu oraya koydum ve güçlü bir orta saha olması gerektiğini söylediğim için onu oraya koydum. İsmail Kante, kendi şey yaparım. Levent yaparım. Levent'in varlığı orta sahanın Kante ve İsmail'le de üçlenip desteklenmesi, işte Greenwood'un, Kerem'in önde daha fazla kalabilmesine fayda sağlar. Şimdi bak, insanlar Kerem ya da Greenwood, özellikle Kerem top kaptırdığında güreniyor, koşmuyor ya da yalandan koşu yapıyor falan diye homurdanıyorlar değil mi statta ya da televizyon başında?
1: Haksız da değiller bence.
0: Ne?
1: Haksız da değiller. Önde basması biraz yalandan gibiydi. Yok, Fenerbahçe'nin yediği
0: haksızlar,
1: golde.
0: Haksızlar. Haksızlar işte bana göre. Niye? Sen Kerem'le Greenwood'dan önde baskı, arkaya koşu beklersen bu adamlar asıl işlerini rakibin arkasına koşuyor, boşluklara koşuyor. Yapacak enerjiyi bulamazlar. Arkalarını daha iyi bir orta sahayla ve bekle toparlayacaksın. Şimdi Arşi'yi koyuyorsun. Abi Arşi ileri gidiyor, orta yapamıyor. O boyuna, o gençliğine rağmen koşamıyor. Cihan bak koşamıyor. Öndeki Kerem patates oluyor. Abi Semedo'yu koyuyorsun. Greenwood merkezleşiyor çözüm üretmek için. Yetenekli çocuk, içi içine sığmıyor. Semedo biraz çıktığında, rakip arkaya sarktığında arkaya koşamıyor Semedo. Yani Fenerbahçe'nin iki beki de hem üretemiyor ön tarafa hem de arkaya koşamıyor. Ondan sonra Semedo'nun önündeki Greenwood'u artık tartışmaya başladık. Kerem'i zaten, Arşin'in önündeki Kerem'i sürekli tartışıyoruz. Ya kardeşim farkında mısın? Greenwood'u tartışıyoruz artık ya. Greenwood'da ne oynadı falan diyorlar. Da ne yapsın Greenwood? Bir tane pas hatası yaptı. Verme gel. Maç içinde birkaç sekans üzerinden bir oyuncu okuyamazsın ki. Oyuncuyu, her iki oyuncuyla Kerem'i de Greenwood'u da tamamlayan bekleri yok. Fenerbahçe'nin bek problemi var.
1: Evet abi, dün İbrahim abi bir haber paylaştı, İbrahim Seten. İşte UEFA'dan gelen cezanın ardından Kerem Aktürkoğlu'nun maaşı 1004 kat arttı dedi. 22 binken 22 milyon oldu dedi. Bununla ilgili bir bilgi var mıdır sende? Doğruluk payı nedir?
0: Yok. Ne var orada? Bir sıkıntı yok ki. Kulüpte Kerem'in maaşı.
1: Yani Galatasaray UEFA'ya şikayet etti ya Fenerbahçe'yi. İşte yapılan incelemenin ardından Fenerbahçe'deki yıllık ücretinin 4 milyon 750 bin euro olarak düzenlendiğini öne sürdü.
0: Galatasaray Seten mı Fenerbahçe'yi şikayet etti Kerem mukabelesi için?
1: Etmişti ya önceden. UEFA'ya
0: bir şey mi oldu?
1: Olmuştu.
0: Türk takımlarını transferleri nedeniyle UEFA'ya şikayet ediyor.
1: Aldığı
0: yani.
1: Maaş,
0: Galatasaray böyle bir şey yaptı yani, öyle mi?
1: Aldığı maaş nedeniyle öyle söylemişti.
0: Kim söyledi bunu? Galatasaray'ın şikayetini kim söyledi? Fenerbahçe şikayet ettiğini UEFA'ya.
1: İbrahim Seten. Ben dünkü bilgisini seninle paylaşıyorum sadece.
0: Yaparlar. Alışılmadı, yapmadıkları şeyler değil. Şaşırmadım yani.
1: Hayır sen ya, sorunun başka tarafına gittin. Asıl soruyu ben sana sormuştum ya. Bunun doğruluk payı nedir diye.
0: Maaşı. Kerem'in maaşının bir kısmını İmaj Hakkı üzerinden Safi grubu veriyordu. Sonra bunu UEFA'nın uyarısıyla düzelttiler. Tamamı kulübe geçti. Fakat kulüp ödediği için, bunu da Safi ödeyeceğim dediği için Sayın Safi kulübe sponsorluklar, ekstra desteklerle bunu zaten de yasal yolla şey yapıyor, devam ettiriyor. Burada problem yok yani.
1: Yani Hakan Safi'nin Fenerbahçe'ye karşı bir şey yok diyorsun, böyle bir küslüğü falan yok diyorsun.
0: Yok, küslüğü yok ya, veriyor adam.
1: Yani sadece ceza gelmesin diye gerçek bildirimi yaptılar, sadece böyle bir.
0: Tabii canım, tabii. Yani sanki Galatasaray'da imaj hakkı alan topçu yok mu? Var, dışarıdan bir şirket
1: var Icardi alıyordu mesela.
0: Tamam alıyordu. Buradaki Fenerbahçe'de Kerem'deki problem şuydu.
1: Ama Icardi 1004 kat imaj hakkı almıyor daha. Mesela 10 milyon maaşsa 2-3
0: tamam,
1: milyon
0: işte,
1: da imaj hakkıydı.
0: Kulübü rahatlatmak için yapmışlar belli ki. Hata olduğunu anlayınca düzelttiler. 1-2 milyon euro cezasını da yediler. Bitti gitti yani. Burada bir şey yok ki. Bu ne yapalım yani şimdi bunu? İmaj hakkını biraz fazla vermişler ve onun bir sınırı var. O sınıra kadar veriyor Galatasaray. Fenerbahçe de oradan itibaren vermeye başladı Kerem'e. Hatta tamamını bu sefer kulübe verdiler sözleşmenin. Safi de dışarıdan sponsorlukla bunu destekleyecek.
1: Ahmet,
0: ne yapıyorsun? Ne çıkarmak istiyorsun?
1: Bir şey çıkarmıyor. 1-2 milyon ceza dedin de 1-2 milyon yemedi ya. 7,5 yedi neredeyse bir oyuncunun yıllık maaşı.
0: Yok, o ertelemeli. 2 milyon falan yani. O da normal. Galatasaray hiç ceza yemedi mi sanki UEFA'dan ondan bundan? Olabiliyor bunlar. Bunlar yaşanabiliyor. Yani City yemedi mi? Chelsea yemedi mi yani?
1: Evet, peki Aziz Yıldırım'ın çıkışını nasıl karşılıyorsun Ahmet abi? Bu derbinin ardından.
0: Sen Osimhen'in bir dakika yayını bitirirken artık 46 dakikada 506 dakikalık program yaptım sana. Osimhen'in aldığı penaltıda Bünyamin Gezer diyor ya mesela, bak diyor, Osimhen basıyor rakibinin ayağına diyor. Var burada devreye girmemeliydi. Normalde Osimhen basmasa bile hakemin yorumuna bakar bu. Bir de Osimhen basmasına rağmen var devreye girdi diyor. Şimdi sana vicdanımla soruyorum. Bünyamin Gezer haklı mı yoksa haksız bu pozisyon penaltı mı? Osimhen'in maç kazandıran pozisyonu Göztepe maçı.
1: Vallahi ya ben genelde Trio'nun dediklerine bakıyorum. Onlar da gri pozisyon diyor. Yani diyor ki var karışmamalıydı diyor. Sağ içinde tamam. Hakim görecek
0: normalde
1: ama.
0: Normalde sen de burada söyleyemiyorsun evet. Galatasaraylılığından. Çünkü neden? Burada basan Osimhen ama yine de diyorsun ki kıvır iken bile kıvıramıyorsun. Trio'ya bakarım diyorsun. Trio demiş ki zaten gri. Gri pozisyona var protokolüne göre var karışmaz. Ama, ne olacak Cihan?
1: Ama tamamen penaltı değil de demiyorlar. Penaltı ya, da demiyorlar. Orta hakem.
0: Var protokolüne göre var karar karışmaz ona. Sen demiyor musun bunu gri pozisyona karışmaz diye?
1: Ama sağ hakemi karar vermek zorundaymış mesela.
0: Tamam vermiş sağ hakemi, yok bir şey diyor. Ya senin alarını yerim ben Cihan. Tamam mı? Ay. İnsan der ki evet der, var protokolüne göre karışmaması lazım, bu penaltının verilmemesi lazımdır. Fenerbahçe medyasını eleştiriyorsunuz, siz gerçekleri söyleyemiyorsunuz falan diye. Biz Fenerbahçe'nin hakem konusunda bile içinden geçiyoruz. Her türlü şeyi söylüyorsunuz, hiçbir şey söylememiş gibi davranıyorsunuz. Her şeyi yapıyorsunuz, hiçbir şey yapmamış
1: ama
0: gibi davranıyorsunuz.
1: Ama bak sen ta 2 hafta...
0: Şu pozisyonda hem kendini ele veriyorsun, evet diyorsun gri pozisyon, Trio'ya bakarım ama Trio'da gri pozisyon dedi. Ama diyemiyorsun ki gri pozisyona var karışamaz, doğru söylüyorsun Ahmet Konaş diyemiyorsun ya.
1: Hayır sağ
0: İşte
1: kim...
0: sizin anlayışınız bu.
1: Hayır sen Bünyamin, şey sen olsun, Bünyamin hocayı niye
0: hiçbir şey olmasın abi.
1: Bünyamin hocayı niye er kaldın mesela? Normalde genelde Trio'nun dediklerini baz alırdın. Değil mi?
0: Tamam ben de sana diyorum.
1: Bünyamin işte, hocayı nereden denk geldi?
0: Evet. Trio demiş ki gri pozisyon demiş. Gri pozisyona var karışır mı? Soruyorum sana.
1: Normal şartlarda karışmaması gerekiyormuş.
0: Tamam niye karıştı?
1: Ama bizde hep karışıyorlar mesela.
0: Ya ne karıştı? Vedat Buriç'e karıştı mı Samsun'da? Şeyde karıştı mı? Kerem'e karıştı mı? Bizde hep karışıyordu. Hep demagoji yapıyorsunuz. Ankara'da iki penaltıda karıştı mı? Buna niye karıştı?
1: Hayır sen şimdi Galatasaray maçına nereden gittin mesela? Derbide o zaman...
0: Ben cevap istiyorum. Hayır. Sen bu pozisyonda var Allah karışmamalı Allah diyor musun?
1: Ya derbide mesela Gendouzi ile Şikrin yarın dirseklerini ne yapacağız
0: olur,
1: o zaman?
0: Olur ben cevapladım sana. Bak,
1: nerede cevapladın? Ben ilk defa sordum sana dirsekleri.
0: Ben hepsine cevap verdim. Madem kaçıyorsun o zaman Ahmet Konaş da yayından kaçar. Hepinizi seviyorum.
1: Dikkat et kendine.
0: Dinleyen herkese, rahatsızlık verdiğimiz herkese.
1: Estağfurullah.
0: Sevgiler, saygılar. Seni, bizi dinleyen Radyo Gol dinleyicilerinin vicdanına havale ediyorum. Veremediğin cevaplar, ben yaptığım manipülasyonlar.
1: Benim her şey cevabım vardır.
0: Medya anlayışının da, renklerini taşıdığım medya anlayışının da bir yansımasıdır.
1: Ben de senden şunu rica ediyorum. Galatasaray kompleksinden kurtulmanı rica ediyorum. Sağ olasın. Görüşürüz. Dikkat et kendine.
0: Hoşça kal.
1: Evet Ahmet Konaş'la birlikteliğimizi sonlandırdık. Genelde Doğan Öncel'le beraber 2 saat yapıyorlar ama Doğan Öncel izinli olduğu için saat 10 daha doğrusu 07-11 arası Emre Tilev yapıyor. Biz de 11 ile 13 arası sizlerle beraber oluyoruz. Benim için de tabii özlediğim yayınlardan bir tanesi oldu. Ahmet abi burada rahat rahat konuşuyordu. Ben konuşunca biraz sanki böyle kızdı gibi bana. O yüzden böyle bir 10 dakika erken çıktı. Zaman zaman yaparım böyle manipülatif hareketler. Çünkü onun da öyle hareketler yaptığını biliyorum. Maksat biraz da eğlence olsun, dinleyenlerimiz gülsün eğlensin anlamında. Çünkü zaten derbi haftalık 3 gündür konuşuluyor, 2 gündür konuşuluyor. İnsanlar artık neyin ne olduğunu gördü. Biraz daha böyle eğlenmek istedim. Çok da mesaj verdi aslında, birkaç tanesini kendisine söyledik ama kalan mesajlar biraz böyle askıda kaldı. Ahmet abiyle konuşamıyorsun ki. Derbiyi soruyorum Galatasaray diyor. Başka bir şey soruyorum Melo diyor. Onu soruyorum Dursun Özbek diyor. Bir Galatasaray kompleksi var. Neyse üstesinden geleceğiz bunun da. Bir araya gidelim. Saat 12'de sokak futboluyla tekrar burada olalım. Olur mu dostlar? 12-13 saatleri arasında Uğur hocamı da alacağız. Sizin mesajları da görüyorum ama nasıl okuyacağım ki onları? Ahmet abi de gitti. O burada olmadığı için de yani okumamız çok da hoş olmaz. Yeni yayın saatinde okunabilecekleri okuruz. Kısa bir ara rica ediyorum. Hemen geliyoruz.
2: Ahmet Konaç ve Doğan Öncel'le soru cevap sona erdi. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Bu bir tekrar yayındır. Programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Parantezden mutlu günler, ben Berk Sayar. Parantez programında gündemi birlikte değerlendireceğiz. Bugün özelinde dört büyük gündem yok ama dört büyüklerin gündemini konuştuğumuz bir yayın akışımız olacak. Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem bugünlük yok ve Çağatay Çıtlak'ın özel bir işi sebebiyle bugün olmayacağını hatırlatalım. Yaklaşık 2 saat değil 2,5 saat boyunca sizlerle birlikte olacağım. O yüzden 14.30 civarında bu saatlerde girdik yayına ki saatler 17'yi gösterinceye dek parantezle de birleştirmiş olarak ekstra parantezin yanına 1,5 saat daha koyarak sizlerle birlikte olacağımızı hatırlatalım. Nurgül Günaydın'la Trabzonspor'u konuşacağız. Ömer Faruk Özcan'la hem Galatasaray hem Beşiktaş parantezi açacağız. Serkan Çetiner ve Fatih Demirkol bizlerle birlikte olacak. Radyo Gol'de kıymetli yorumlarını her daim dinlediğimiz birbirinden değerli meslektaşlarımız bizlerle birlikte olacak ve diğer tarafta bunları konuşurken, değerlendirirken 0212 273 10'dan gelen mesajlarınızı da okuyacağız. Peşin peşin bir duyuruyu yapayım. Kitaplarımızı dağıtıyoruz ve kitabımı dağıtıyorum daha doğrusu. Mehmet Akif Ersoy torunundan dinledim kitabım için. Instagram Sayerberg'den takip eden bir dinleyicimize, bugün de bu 2,5 saatlik programın sonuna kadar takip eden bir dinleyicimize çekiliş yaparak bugün de bir kitap yollayacağımızı hatırlatayım. Yavaş yavaş diğer kazanan 4 dinleyicimize kitaplarımızı yollamaya başladık. Çekilişlere ilişkin detayları vereceğiz. Instagram Sayerberg'den takip edenlere bir kitap hediye edeceğimizi, çekiliş neticesinde bir kitap hediye edeceğimizi hatırlatayım. Tek yapmanız gereken takip etmek, takip almak ve kendinizi hatırlatmak ya da oradan takip etmeniz de yeterli olur hatta. Nurgül Günaydın'la Trabzonspor gündemini konuşarak başlayacağız. Çünkü uzak kalıyoruz Trabzon'dan. Uzak kaldığımız noktada en doğru bilgileri en şeffaf haliyle, en detaylı haliyle aldığımız isimlerden biri Nurgül Günaydın. Nurgül Günaydın, hoş geldin, selamlar.
1: Hoş buldum, iyi yayınlar diliyorum.
0: Trabzonspor'da bu hafta çok farklı bir hafta oldu ve evet, iyi bir reaksiyon verdi takım. Onaç özellikle evet, verdiği reaksiyonla konuşturdu kendinden. Trabzonspor'da bu süreci sen nasıl yorumluyorsun? Camia nasıl yorumladı? Fatih Tekke ile büyük bir problem vardı da böyle bir reaksiyon mu verildi? Hüseyin Çimşir'e mi bağlamak gerekir? Yoksa daha farklı bir sebebi mi var? Merak ediyorum. Biraz oraları konuşarak başlayalım istedim. Senin de çok değerli haberlerin ve araştırmaların oldu bu süreçte. Sana sormak isterim.
1: Evet tabii, Trabzonspor'un Gençler Birliği maçını sadece tek hani hoca değişikliği üzerinden okumamak gerekiyor. Yani çünkü bu maç sadece teknik direktör değişikliğinin ardında takımın nasıl bir reaksiyon vereceği de merak edildiği bir karşılaşmaydı. Ahmet Spor mağlubiydi. Fatih Tekke'nin işte yolların hemen ayrılması ardından bu Trabzonspor'un saha içinde hem mental olarak hem de saha içinde nasıl ayağa kalkacağını, nasıl bir reaksiyon vereceğini merak edildiği bir maçtı. Özellikle maçın başlangıcı çok önemliydi. Trabzonspor Hüseyin Çimşir'in de maç öncesinde söylediği gibi ön alan baskısını ilk bölümünde sahaya yansıttı. Çünkü taraftarın da istediği buydu. Ön alan baskısıyla başlayan bir takımı da çok uzun zamandır özlemişti takım, taraftar camia. Henüz 5. dakikada da Onaçu'nun golü bulması tabii bir anda taraftarı da ayağa kaldırdı. İlk 22 dakikada gelen 3 gol gerçekten son yıllarda Trabzonspor taraftarında, camianda çok özlediği bir tabloydu. Zaten skorboardu da fotoğrafı çekerken o anları da görüntüledik. Çünkü gerçekten son yıllarda 25 dakikada, 22. dakikada gelmişti yanılmıyorsam 3. gol, ama o 25 dakikalık periyotta 3-0 önde girmesi çok önemliydi. Tabii benim açımdan baktığım zaman en dikkat çekici tarafı neydi? Oyuncuların sahadaki enerjisi çok önemliydi. Sahada daha istekli, daha hareketli, birbirine daha çok yardımcı olmaya çalışan bir oyuncu grubu vardı. Hüseyin Çimşir de maç sonrasında zaten kısa sürede hani büyük bir taktiksel değişiklik yapmadığını söyledi. Kendisi de elimde sihirli değnek yoktu dedi. Ne yaptım? Sadece mental olarak işte oyunculara dokundum. Birebir oyuncularla konuştum dedi. Çünkü bildiğiniz gibi Salah ve Onana izinliydi. Takımın belki de en önemli iki oyuncularından iki tanesi. Onların özel sebeplerden dolayı izin olması. Sadece bir tane antrenmana çıktılar takımla birlikte. Onun haricinde tabii Hüseyin Çimşir'in dediği gibi fiziksel dokunuştan ziyade mental olarak oyunculara bir dokunuşu vardı. Zaten birkaç günlük bu süreçte oyunun bütün alışkanlıklarının değişmesini beklemek de mümkün değil. Yani takdir edersiniz ki. Ancak oyuncu grubunun verdiği reaksiyon bu kadar, bana göre bu kadronun potansiyelini yeniden göstermesi açısından çok önemliydi. Ve sahada da bunu gördük aslında. Hücum tarafında da önemli bir çeşitlilik vardı. Onaçu acaba olur mu 11'de, olmaz mı? Çünkü 7'de 0 çekmişti o maça kadar. Hiç golü yoktu takımın golcü oyuncusunun. iki golle yeniden dönmesi, Salah'ın hem skor olarak hem de oyun içindeki katkısı, Muçi'nin yeniden dönmesi, ki Muçi ile alakalı da bugün güzel bir istatistik haberi yaptım sabah saatlerinde, üretkenliğine yeniden dönmesi, Cun'un yeni transfer Cun'un golle başlaması, Trabzon'un sadece tek bir oyuncuya bağlı kalmadan skor üretebildiğini de gösterdi aslında. Dediğim gibi bu hücumdaki üretkenlik çok önemliydi. Bunlar hep bir kazanım olarak bu maçın ardından Trabzonspor'da kaldı. Yani tabii burada ona açıyor ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Belki biraz daha detaylı. Çok önemliydi onun için.
0: En çok dikkat çeken de oydu. Yani acaba teknik heyette bir problem vardı da yeni mi açılıyor, ne oluyor, bunlar konuşuluyordu. Yani, hatta öyle ki yeni sözleşme bekliyor haberleri vardı Fatih Tekke varken.
1: Ya onlar ya

0: Trendler kafasını mı karıştırdı, yeni sözleşme mi bekliyor, bunlar konuşulacak. Ama tabii geçen sezonun gol kralı olan bir oyuncunun sezona golsüz başlaması tabii ister istemez üzerinde baskı da oluşturuyordu. Bana göre de çok önemli bir baskı vardı üzerinde. Bu maçta iki gol atması hem kendi özgüveni açısından ciddi bir kazanım oldu, hem de oyuncunun yeniden sahalara dönüşü oldu adeta. Yani sadece bütün sorunların çözüldüğü anlamına geliyor mu 5-0? Tabii ki gelmiyordur. Bunu Hüseyin Çimşir de söyledi. İşte ilk bölümde işte istenen baskı yapılmasına rağmen skorun ardından rakibe geçiş fırsatları da verdik dedi. Çünkü ben basın toplantısını biliyorsun, biz maçtan sonra da sahada orada kalıyoruz. Toplantıyı birebir takip edip yazıyoruz. Orada önemli bir ifadeydi, önemli bir detaydı. Rakibe geçiş fırsatları verdik dedi. O anlar tabii Hoca'yı çok da dikkatinden kaçmadı. Tabii belki bu galibiyet bir başlangıç ve güçlü bir moral oldu takım için. Bundan sonraki süreçte ne olur? Bu enerjiyi sürdürülebilir kılmak gerekiyor. Özellikle savunma geçişlerinde ve oyunun kontrolünde bana göre istikrar çok önemli olacak Trabzonspor için. Dediğim gibi hücumdaki o çeşitliliği de sürdürülebilir kılmak gerekiyor. Yani Muçi'nin yeniden geçtiğimiz yıldaki gibi devam etmesi, Cuo'nun golle başlaması, onu açıyor, Salah'ın daha çok üretken, daha çok skora katkı sağlaması, hepsi hücum anlamındaki o üretkenliği sürdürülebilir kılmasını beraberinde getirmesini gerektiriyor aslında bu saatten sonra. Ama şu bir gerçek, Trabzonspor teknik direktör değişikliğinin yaşandığı bu süreçte gerçekten çok hassas bir haftada sahaya çıktı ve taraftarına gerçekten bana göre çok güçlü bir skorla armağan etti bu maçın sonucunu. Hem oyuncu grubunun özgüvenini arttırdı, işte hem yeni teknik heyete çalışmak için daha olumlu bir ortam sağladı. Çünkü yeni teknik ekip için de önemli bir maçtı. Onların da kaybetmesi halinde belki mental olarak herkesin yorgun düşeceği bir hafta olacaktı. Ama şimdi tabii asıl mesele Gençler Birliği karşısında alınan bu reaksiyonun önümüzdeki hafta işte cumartesi günü Konya Spor maçına, hatta belki Galatasaray maçına da taşınmasını bekliyor şimdi camia, taraftar. Hüseyin Çimşir'in takıma dokunuşu önemli bir değişimdi. Dediğim gibi şimdi bunu taçlandırmak için de Konya Spor maçı ve belki de Galatasaray maçına kadar uzanacak bir süreç var. Önemli bir kritik iki maç oynanacak, milli ara var çünkü. Evet. İki maçı neden işaret ediyorum? Bu iki maçı da Trabzonspor'un hasarsız kayıpsız geçmesi gerekiyor. Yani şöyle, camiayı sormuştun sanırım.
1: Evet.
0: Yani camianın tabii ki bakışı olumlu Hüseyin Çimşir'in.
1: Yani mesela camia ne diyor? Hüseyin Çimşir'le devam mı diyor? Ya da camia ne diyor? Fatih Tekke ile artık yolların ayrılması gerekiyordu ama
0: yani
1: o bizim
0: şöyle,
1: canımız ciğerimiz. Yarın zaten yine buluşuruz
0: ziyade
1: mu diyor?
0: Şöyle, tabii ki süreci Hüseyin Çimşir'le geçirmeyi istiyor, evet, camia geçirmekten yana. Ama tabii bir teknik direktör bekleyişi var. Arayış da devam ediyor. Özellikle yabancı bir teknik direktör. Çünkü şu süreçte işte Abdullah Avcı, Şenol Güneş isimleri zikrediliyor. Yeniden belki hani Şenol, Abdullah Avcı değil de bana göre camia belki Şenol Güneş'e daha sıcak bakıyor olabilir. Ama Abdullah Avcı isminin şu anda bana göre tamamen Trabzonspor'a en uzak isim olduğunu ifade etmek istiyorum. Yabancı bir hoca beklentisi var, yabancı bir hoca arayışı var. Yabancı hoca ya daha sıcak bakıyor şehir, o yönde beklenti var. Dediğim gibi Abdullah Avcı ismi çok uzak camiaya. Yani belki onu bazı gazeteci arkadaşlarımız, özellikle İstanbul'dan ulusal medyadaki bazı arkadaşlarımız biraz daha, benim düşüncem o ki, empoze etmeye çalışıyor. Bence bunu yapmak yerine kendi tuttukları takıma bunu yapmaya çalışsınlar. Çünkü Trabzonspor camiası artık üçüncü kez Abdullah Avcı'yı görmeyi çok istemiyor. Şenol Güneş'e daha sıcak bakıyor diyebilirim. Yerli olacaksa Şenol Güneş olsun. Ama diğer taraf yabancı hoca beklentisi var. Trabzonspor taraftarı da, camiası da böyle düşünüyor. İstanbul'dan biraz konuşmak kolay geliyor sanırım. Ya da onlar kendi istedikleri hocayı buraya göndermeye çalışıyor ama tırnak içinde söyleyeyim, yemezler bu saatten sonra.
1: Evet. Peki, teşekkür edeceğim ben yavaş yavaş ama Trabzonspor tarafı için biraz daha eklemek istediğim farklı bir detay var mı diye sorayım ben. Bu arada Nurgül Hanım'a selamlar demiş. Bu hafta sonu Trabzon'daydım. Bir Sakaryaspor taraftarı olarak Sakaryaspor 1461 Trabzonspor maçındaydım. Kıymetini bilsinler, çok güzel bir şehirde yaşıyorlar demiş dinleyicimiz.
0: Evet, gerçekten güzel şehir, evet. Her zaman güzel. Trabzon şehri sonbaharda da güzel, ilkbaharda da, yazında, her mevsim ayrı güzelliği var.

0: gezmek için, yeni yerleri keşfetmek için imkanlar da hiçbir zaman kısıtlı olmadı bu şehirde. Her zaman her yere her şekilde ulaşabiliyorsunuz. Ulaşım konusunda da en rahat şehirlerden bir tanesi Trabzon. Her mevsimde de bu şehre bekliyoruz herkesi.
1: Ve bir dinleyicimiz daha yazmış. Nurgül Hanım, bu oyuncular bir sonraki hocayı da yer. Yazın bir yere. Onu açıyor, her an satılabilir. Satabilir de hocasını, demiş Harun Bey.
0: Ya ben katılmıyorum bu düşünceye. Hiçbir oyuncu yani hocasını satacak diye bir ifade, ben çok doğru da bulmuyorum bu ifadeyi. Onaçu'nun bana göre sadece Hüseyin Hoca'nın dediği gibi çok doğru bir ifade kullandı basın toplantısında. Sadece bir gol atmaya ihtiyacı vardı ve o golü de attı. Hemen ardından zaten ikinci golü de attı. Ben daha önceki yayınlarda da söylemiştim size. Hücumdaki üretkenliğin artması gerekiyor. Salah'ı biraz daha içeride kullanması gerekiyor. Muçi'nin biraz daha oyuna girmesi gerekiyor. Bütün bunlar bakın bu maçta vardı. Az önce de yayının başında da söyledik. Bazen oluyor bu. Yani siz gol kralı Kasımpaşa'nın gol kralını aldınız. Umut Bozu haftalarca gol atamadı biliyorsunuz. Belki o dönemde takip etmişsinizdir. Golcü oyuncuların böyle özellikleri de var. Bu sezon tabii ki onun da kafası karışmış olabilir transfer sürecinde. Ama Trabzonspor'da kalmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade etmişti. Ben Onaçu ile alakalı o düşüncenin doğru olmadığını düşünüyorum. Bundan sonra da gollerine devam edecektir. Çünkü rekabet arttı. Umut Nayır var, Cu var. Biliyorsunuz Salah zaten gollere katkı sağlıyor. Muçi var. Onaçu da böyle bir rekabet ortamında daha da üretken olacaktır diye düşünüyorum.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Trabzon'a selamlar diyelim o zaman. Bu arada Nurgül Günaydın haberlerini de özür diliyorum, böldüm ama Demirören Haber Ajansı'ndan da takip edilebilir Nurgül Günaydın'ın haberleri. Dediği gibi Ernst Muçi'ye ilişkin takımın skor yükünü üstlendiğine ilişkin bir haberini ben de saat sabah 11 gibi oradan takip ettim. Daha doğrusu bağlantı yapacağımız için de şöyle bir tek tek baktım, araştırdım. Nurgül Günaydın'ın haberlerini de Demirören Haber Ajansı'ndan ve aynı zamanda Nurgül Günaydın'ı da sosyal medya üzerinden haberleriyle, fotoğraf paylaşımlarıyla ki foto muhabirliğiyle diğer tarafta da takip edebilirsiniz Trabzonspor söz konusu olduğunda. Diyeyim ve son sözü sana bırakayım.
0: Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Konyaspor maçının öncesi sonrası tekrar görüşmek üzere.
1: Görüşmek
0: inşallah
1: üzere.
0: Diyelim.
1: Selamlar, saygılar. Trabzon'a selamlar. Sağ olun, var olun. Nurgül Günaydın.
0: Selamlar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. Nurgül Günaydın'la konuştuk ve Trabzonspor denildiğinde orada ondan detayları her daim almaya devam ediyoruz. Alacağız da reklama gideceğim. Reklamın ardından kaldığımız yerden Ömer Faruk Özcan'la devam edeceğiz. Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'yi konuşarak devam edeceğiz. Düzeltiyorum. Hem Galatasaray hem de Beşiktaş'ı konuşarak devam edeceğiz. Fenerbahçe tarafını biraz da Fatih Demirkol'la konuşacağız. Esasında saatler 16'yı gösterdiğinde de yayındayız. Saatler 14.30 civarını gösterdiğinde yayına girdik. Bugünlük 4 büyük gündemde Çağatay Işıtlı'nın yokluğunda, parantezde ben sizlerle birlikteyim ama 4 büyüklerin gündemine ve daha fazlasını konuşmak üzere sizlerle birlikteyim. 2,5 saatlik biraz daha uzun yayın olacak. Bugün özelinde bu yayın bende ve sizlerle birlikte konuşacağımız bölüm olacak. Uzun yayınlarda da genellikle yaptığımız bir şey yapıyoruz. Yine kitap hediye ediyoruz. Bağlayalım birbirimize böyle hediyeleri, bağlayalım hediyelerle birbirimize konuları, işte futboldan kitaba, kitaptan futbola zaman zaman araya serpiştirelim istiyorum. Naçizane kabul ederseniz. Beşiktaş ve Trabzonspor hep Galatasaray'a çalışıyor demiş dinleyicimiz, eleştiri yapıyor. Berk selamlar, kolay gelsin, inşallah kitabın bana çıkar demiş Tolga Sertkaya. Diğer tarafta gelen mesajlara bakıyorum. Berk Bey merhaba, Sporting Lisbon maçında Deniz Gül forvette oynatılması gereken bir oyuncu demiş. Konuşalım, bu mesajla başlayalım, söz veriyorum. Adınızı da hemen şöyle bir unutmamak adına Eyüp Kaya. Peki, 29.42, adınızı da unutmamak adına şöyle mesajı da okunmadı olarak işaretleyelim ki bu mesajı göreyim hemen Ömer Faruk Özcan'la konuşurken, Galatasaray'ı konuşarak başlayacağımız bölümde. Berk Bey iyi yayınlar, kitabınızı okumaya başladım, tekrar tebrik ediyorum demiş Yavuz Bey. Teşekkür ediyorum Yavuz Bey, sağ olun, var olun. Yavuz Bey daimi dinleyenlerimizden ve daimi okurlarımdan olur umarım, aynı zamanda çok da memnun eder beni, sağ olsun, var olsun. Olumlu ya da olumsuz eleştirilerinizi, özellikle olumlu değil ama olumsuz kısmı daha da geliştirir ya, gördüğünüz eleştirilerinizi de ben kabul ederim. Aynı zamanda onları da lütfen bana Instagram'dan, Sayerberk'ten yazın. Bu arada tekrar reklama gitmeden önce hatırlatalım. Sayerberk Instagram hesabından takip edebilirsiniz. Kitabı sizlerle paylaşabilmemiz adına, bir çekiliş adına, o çekilişi de bu gece itibariyle yapacağız, sizlere duyuracağız diyeyim. Araya gidiyorum. Aranın ardından Galatasaray gündemiyle, Beşiktaş gündemiyle devam edeceğiz. HT Spor'dan, HT Spor yorumcularından Ömer Faruk Özcan bizlerle olacak. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben Berk Sayar, parantez programında sizlerle birlikteyim ve bugün bu saatte misafiriz. Çünkü neden?

0: Radyo Gold'de bu saatte misafir olduğumu aktarayım. Hemen bu saatlerde Çağatay Çıtan sesini duymaya, reklam dönüşlerinde, program girişlerinde, reklama gidişlerde onu duymaya alışıksınız. Çağatay Hoca'yı duymaya alışıksınız ama bugün özelinde yok, özel bir toplantısı olduğu için ve Çağatay Çıtlak yerine ben sizlere eşlik ediyorum. Öyle bir yayın akışı ayarlamış olduk ve 14.30'a girdiğimiz yayına 17'de son vereceğiz. 2,5 saatlik uzun uzadıya bir yayın olacak. Esasında biraz da hasret gidereceğiz, öyle diyelim. Farklı saatler güzel. Neden biliyor musunuz? Mesela genellikle Ayhan Volkan'ın mesajını bu saatlerde görüyorum. Yani kendi saatlerimde daha az görüyorum. Ya da Akın Bey mesela. Akın Bey'i ben kendi saatimde nadir görüyorum. O da mesaj atmış. Mesela yorum yapmış. Aynı şekilde az önce sizin mesajınıza başlayacağım diye söz verdiğim Eyüp Kaya. O genellikle bu saatlerde yazıyor ki zaten öyle mesela. Dün de 14-12'de yazmış. Ondan önceki zamanlarda da. Yani Radyo Gold'de dinleyici kitlesinin de saatleri var. Örneğin ofiste bir çoğu. Ofiste rahat rahat yazıyor. Yoldayken dinlemiyor, dinleyemiyor. Tercihi daha çok bu saatler oluyor. Farklı farklı saatlerde olmak, oralarda da sizlerle buluşmak keyifli, güzel. Bu arada hemen duyurusunu yapayım tekrardan. Şöyle hızlıca takip eden dinleyicilerimizden Kemal Yapar bizi takip etmiş. Lokman Aslan bizi takip etmiş. Aynı şekilde Tamer Irmak bizi takip eden farklı dinleyicimiz. Mahir Keser, Sayar Berk Instagram hesabından Mahmut 1903 BJK takip etmiş. Aynı şekilde Aydın Şahin'i de takip etmiş olarak görüyorum. Bayram Ali Karada, Ahmet Efe, Bilal Özçakmak, Özdeniz 72, Hakan Marsan, Osman Uysal, Mesut Esen gibi isimler, Ahmet Solak, Salih Yavuz gibi isimler hepsi çekilişe dahil olacaklar ve Sayar Belki Instagram hesabından takip eden bir dinleyicimize günün sonunda, programın sonunda hesap ederek, çekilişini yaparak bir dinleyicimize imzalı kitabımı göndereceğimi hatırlatmıştım. Naçizane 30 saniyelik tanıtımlar, 30 saniyelik hatırlatmalar çok da yer almaz. Orada hızlıca bu tanıtımı yapıp, bu hatırlatmayı yapıp çekilişe sizleri de davet edeyim. Instagram'dan takip etmeniz halinde Sayar Belki'den hemen orada sizlere bir çekiliş hakkı doğacağını hatırlatayım. Ömer Faruk Özcan bizlerle, Galatasaray gündemi bizlerle demek. Ömer Faruk Özcan hoş geldin, selamlar.
1: Teşekkürler Berk, hoş buldum. Yayınlar diliyorum.
0: Biraz geç geldin konuya ama teşekkürler diyorsun yani.
1: Biraz beklettim
0: diyorsun ama işin esprisi. Kusura bakma lütfen. Ve bir çekilişi duyurmadan, girişlerde çıkışlarda reklama gider gelirken çekilişi duyurmadan girmiyoruz. Kusura bakma lütfen, özür dileyim onun için.
1: Zaten diğer tarafta dinlediğim için bir şey değişmedi zaten, şu an aynısı oldu yani.
0: Evet, hemen hızlıca o zaman az önceden dinlediğim için dedin ya, az önceden bir şey sorayım mı, zorlayayım mı seni?
1: Tabii ki.
0: Ne diyorsun mesela az önceki yorumlara, Trabzonspor'un durumuna?
1: Pardon, bunun bir öncekini dinlemedim. Spor salonundaydım. Senin az önce dinlediğin için dinlemeye devam ettiğin gibi anlattım.
0: Peki o zaman. Bak,
1: ama Trabzonspor'la ilgili
0: ama zorlamayayım dedim. Bak gördün, yine böyle bir insaflı davrandım. Yine de böyle bir sıkıştırayım istedim Ömer Faruk Özcan.
1: Olsun, İşini ben de samimi davrandım. Dinlemediğimi söyledim.
0: Peki, teşekkür ettim. Sağ ol, var ol. Ben de dinledin zannettim. Çünkü sık sık da arabada 92.2 açık hep Ömer Faruk'ta. Biliyorum onu. Evet, hatta bazen şu uyarıyı Ömer Faruk'a yapıyoruz. Ya arkadaş, radyonun sesini kız, benim sesim bana geliyor gibi. Orada yayını etkileyecektir gibi dinleyicilerimize yaptığımız uyarıyı Ömer Favra da yapıyoruz. İyi bir dinleyicimiz, sağ olsun, var olsun. Çok da iyi bir yorumcu. Tüm takımlarıyla, üç büyükleri çok yakından takip ediyor. Ben Galatasaray'la başlayacağım. Galatasaray'da dinleyicimize söz verdik. Onun mesajıyla konuyu bağlayacağımızı hatırlattık. Dinleyicimizin mesajıyla şöyle hemen konuyu bağlayayım ve sana sorayım isterim. Der ki dinleyicimiz Selçuk Bey, adını Eyüp Bey düzeltiyorum, adını yanlış hatırlamıyorsam diyecektim. Berk Bey merhaba, Sporting Lisbon maçında Deniz Gül forvette oynatılması gereken bir oyuncu değil mi? Okan Buruk yeni transferleri kadroya monte edemez mi? Okan Hoca takıma dokunuş neden yapamıyor? Oysa ki bu kadro Avrupa takımlarında olsa neler yapar? Düşünceniz nelerdir demiş. Bu soruyla başlayayım. Sen nasıl karşılıyorsun bu görüşü?
1: Ya şöyle, bir kere Galatasaray adına çok önemli bir karşılaşma olduğunu belirtmek lazım. Neden bu kadar önemli olduğunu ifade edeyim. Çünkü Süper Lig'de oynamış olduğu birçok maçta düşüşler de yaşadı. Form grafiğinde özel geldi. Şu an lider olabilir Galatasaray. Zaten şu an lider olduğu için biraz daha eleştirilerin olduğunu söyleyebilirim. Çünkü Galatasaray kulübü lider de olsan, 3 puanı da alsan, kötü oynadığın takdirde, oyuncu performansının düştüğü takdirde bunu kabul etmeyen bir taraftar grubu var. Bunu özellikle söylemiş olayım. Ama bunun tabii ki Sporting maçındaki kadronun olacağı merak ediliyor. Şimdi Osimhen'in olmaması demek Galatasaray adına yani belki de %50 kısmın olmadığı anlamına geliyor. Ama Galatasaray bence Osimhen'siz de kazanmayı, Osimhen'siz de oynayabilmesi lazım. Osimhen'siz de oynayabilmesi çok önemli. Çünkü burada almış olduğu Deniz Gül, ya yapmış olduğu Deniz Gül

0: transferiyle Galatasaray'ın bunu amorti edebilmesi lazım. Şimdi ben mesela şunu söyleyeyim öncelikle belki. Galatasaray'ın Sporting Lisbon maçına Denizli ile başlamasını beklemiyorum Okan Hoca'nın. Ki bence başlamaması da gerekiyor. Bana belki bazı dinleyenler kızarabilir. Bununla ilgili eleştiriler de yapabilirler. Ama şöyle bir şey. Galatasaray kulübünün, Galatasaray takımının bir Şampiyonlar Ligi alışkanlığı var. Bir Şampiyonlar Ligi tecrübesi var. Bu kadronun da özellikle Osimhen en önemli hamlesi olduğu için, en önemli parçası olduğu için ön alanda baskı isteyen bir futbol oynuyor Galatasaray. Ve bu oyunun gerektiğini sürdürebilmesi için de Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz'la beraber ön alanda baskısını sürdürebilmesi lazım. Bir kere Sporting savunma hattını egal edebilmek için, onları baskıya zorlamak için, biraz daha hataya zorlamak için ön alanda sizin patlayıcı güce ihtiyacınız var. Burada da evet Barış'ın son dönemdeki performansı, son vuruşları, göstermiş olduğu performans çok etkili olmasa da en azından topsuz alandaki performansıyla beraber Galatasaray Sporting karşısında özellikle deplasman olduğunu altını çizerek büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum ben. Bununla beraber tabii ki yani Barış Alper'in oynamasıyla beraber tabii ki Galatasaray belki hücum hattında daha etkili bir hücum formasyonu kurabilir. Ama ilerleyen dakikalarda Deniz Gül hamlesi tabii ki de gelmeli. Hatta ilerleyen dakikalarda Leao hamlesi de daha olumlu olacak. Belki ilk 11'de başlar mı başlamaz mı kısmı ile ilgili bazı bilgiler de var. Onları da aktarırım. Ama Barış Alper Yılmaz da kesinlikle başlaması lazım. Çünkü geçtiğimiz dönemlerde Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki en önemli kozuydu. Bir de şunu unutmasınlar bence dinleyenler. Galatasaray Şampiyonlar Ligi ile Süper Ligi arasındaki o oyun kalitesi çok değişiyor. Oyuncular maç seçiyor demeyeyim ama Galatasaray takımındaki bütün oyuncular Şampiyonlar Ligi'nde ekstra performansla oynuyorlar. Hatırlayın Jakobsen bir Liverpool maçı vardı. Frimpong'a karşı oynamış olduğu oyun. İnanılmaz performans göstermişti. Ben aynı şeyi mesela Barış Alper'in başlaması gerektiği düşüncesini savunmada da Abdülkerim'de aynısını mesela düşünüyorum. Tabii ki sen soracaksın mutlaka ama onu o kısımda konuşuyoruz. Ama hücum hattında Galatasaray'ın hücum hattının özellikle Sporting maçıyla başlaması gereken dörtlünün önde Barış Alper, sağda Yunus, solda Leroy Sané değişkenlik gösterebilir oyun içerisinde. Arkalarında Batrakov ve onun arkalarında Gabriel Sara-Batrakov koridorunu izlememiz lazım. Çünkü daha üretken olabilmek için biraz daha Galatasaray'ın elindeki yani maksimum düzeyi kullanması. Çünkü Lemina yok. Ortada daha sert oynayabilmen için ya Ugucuk ile oynayacaksın ya da son günlerde formda olan Gabriel Sara'yı kesme ihtimali çok düşük. O yüzden Galatasaray'da Deniz Gül'den ziyade ben Barış Alper'in ilk 11'de başlamasını bekliyorum. Ha ilerleyen dakikalarda oyunun girişatına göre tabii ki değişkenlik olabilir. Ama Sporting maçına ilk 20 dakika Galatasaray gol yemeden ve bir düzende tutabilirse Galatasaray'ın öne de geçebileceğini, gol de bulabileceğini düşünüyorum ben.
1: Orada biraz da Okan Buruk üzerinden okumuyor gibi geldin ama bana Ömer Faruk Özcan. Yani Okan Buruk özelinde de bir eleştirisi var dedi dinleyicimizin. Okan Hoca bu yaratıcılığı yapamıyor gibi bir serzenişti bu mesela. Bir sitemdi yanlış okumadıysam. Daha doğru okumak için evet, Okan Hoca doğru. Takıma dokunuş neden yapamıyor demiş mesela.
0: Doğru güzel onu atlamış evet. Oldum. Şöyle söyleyeyim. Aslında Okan Hoca'nın da takıma dokunuş yapamayacağını. Evet A planı var. Çok güzel bir A planı var Galatasaray'da Okan Hoca'nın. Osimhen. B planının, C planının, D planının olup olmadığını en çok net görebileceğimiz maç Sporting maçı. Az önce ne dedim? Galatasaray Osimhen'siz de kazanabilmeli. Kazanmayı öğrenmeli diye. Galatasaray Osimhen'siz kazanıp kazanmamayı öğrenmesi için de Okan Hoca'nın Sporting maçındaki yapacağı hamlelerin en önemli olan kısım. Şimdi bir kere önde oynadığın formasyonla Barış Alper'i kullanacağın rol. Barış Alper'den verim alamadığın zaman oraya yapacağın hamle çok önemli olan kısım. Evet Leao gibi çok önemli bir gücün var. Ama orada oynatacağın oyun. Batırkov'un hatırlarsan bir önceki maçta performansından düşük kalınca oyuna Leo hamlesi yapıp işte orada Yunus Akgün'ü 10 numaraya çekmişti Okan Hoca. Bir Leo hamlesiyle beraber tabii oyuncu çok müthiş bir oyuncu ama gelmişti gol. Ama bu maç üzerinde de örnek veriyorum Lemine zaten yok. Pereira Sara ikilisinden eğer oyunun ilerleyen dakikalarında çok fazla hücum attı ve o hat kıran performansı gösteremezse orta saha. Çünkü ben o maçın orta sahada Galatasaray'ın orta sahasındaki İlk pasın önemli olduğunu düşünüyorum. Bunu yapamazsa Okan Hoca oraya nasıl bir hamle yapacak? Leslie Ugucuklu ve Niega oyuncularına yani o isimleri nasıl kazanacak oyun içine entegre edecek? Evet Okan Hoca'nın bazı noktalarda eksiklikleri var ama 4 yıldır işte şampiyon olan bir teknik direktöründe kazandırmış olduğu çok maç var. Hamle yapmış olduğu çok maç var. Bunu da görmezden gelmemek lazım. Çünkü ben en son maçtaki oyuncu hamlelerini de çok beğendim. Mesela geçen sene Okan Hoca'nın şöyle bir sorunu vardı. Geç hamle yapmak. Oyuna atması gereken oyuncuyu geç oyuna atıyordu. Ya da kesmesi gereken oyuncuyu kesmiyor yorumları hep yapılıyordu hatırlarsan. Ama bu sene mesela Leroy Sané'yi bile ilk maçtan sonra kesti hoca. Son ikinde de Leroy Sané solda sağda Yunus başlamayı bildi. Orada Barış'tan feragat edebiliyor. Yani forma adaletini sağlayacağını düşünüyorum ama Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi üzerinde formsuz olsa da kazanma alışkanlığı olan bazı oyuncular var. Oynama alışkanlığı olan tecrübesi oyuncular var. Barış gibi, Abdülkerim gibi formsuz olan isimlerden bahsediyorum. O yüzden Okan Hoca'nın bence o yorumun en önemli karşılığının Sporting maçında vereceğini düşünüyorum. Ya olumlu ya olumsuz anlamda.
1: Peki gelen mesajlara bakacağım. Oradan Beşiktaş gündemine doğru da geçeceğim. Belki ben Galatasaray...
0: Şurada ifade edeyim mi?
1: Peki.
0: Söz sende. Söz sende.
1: Beşiktaş'a
0: geçmeden şunu da söyleyeyim. Tabii. Mesela Abdülkerim'in de savunma hattında başlaması gerektiğini düşünüyorum. Ben lafını böldüm, özür dilerim.
1: Estağfurullah.
0: Neden Abdülkerim? Bir çabukla başlaması gerektiğini savunanlar var. Abdülkerim'in kötü olduğunu söyleyenler var. Abdülkerim kesinlikle çok formsuz. Kötü performans gösteriyor. Ama Şampiyonlar Ligi'nde hatırlarsan gidelim geçtiğimiz döneme Frankfurt'ta kaybedilen 5-1'lik maçın skorunda 11'inde şöyle bir kadro vardı. Galatasaray bir önceki hafta iyi bir spor maçı oynamıştı. Ve o maçta Singo hiç denenmeden Frankfurt maçına Davinson Singo ikilisiyle başlamıştı Okan Hoca ve bu maçı kaybetmişti. Burada da aslında oyuncu kalitesinden ziyade iki oyuncu da uyumu çok önemli. İkiye bir oyunu atabilirsin ama aynı Singo Davinson ikinci Frankfurt faciası yaşayabilirsin. O yüzden hocanın mutlaka Davinson Abdülkerim birbirini bilen, bu Şampiyonlar Ligi serüvenini daha önce yaşamış tecrübeli olan ikisinde başlaması. İlerleyen dakikalarda Lemine zaten yok. Bir çabuk hamlesi görebiliriz. Jakobs'u görebiliriz. Hamleler yapmasını bekliyorum. O yüzden bence mutlaka Abdülkerim savunmada, hücum hattında da Barış başlamada. Lafını kestim, kusura
1: bakma. Peki, estağfurullah. Devam ediyoruz. Belki ben Galatasaray taraftarıyım. O süvensiz oyunu öğrenmeli yorumlarına pek katılmıyorum demiş dinleyicimiz. Hızlı hızlı okuyacağım. Abdülkerim için Abdülkerim anca ikincilikte oynar demiş. Okan Hoca mutlaka Leao ile yine başlamalı. En azından Lisbon onu bir tehdit olarak görür demiş. Sağ kanadının hücum gücü biraz düşürmüş oluruz demiş. Stoper'de yeni çocuğu oynatması lazım artık demiş. Hiç öyle yeni geldi uyum sorunu falan dinlemesin demiş dinleyicimiz. Mete Bey böyle diyor mesela. Selamlar, Sabri'yi beğenmeyenler için Allah Barış'ı Galatasaray'a mı gönderdi? Sabri'yi seyredemeyenler Barış'ı seyretmiş oluyor aynı zamanda demiş. Ömer Faruk Bey'e hürmetler demiş Yavuz Bey. Bir Galatasaraylı olarak Avrupa'daki tüm rakip kulüplerimize başarılar. Umarım ilk maçımızda bir puanında olsa alırız. İşe yarar demiş. Sonuç alabiliriz demiş. Biraz böyle parça parça okumuş olduk. Şampiyonlar Ligi'nde yenilmemek çok önemli çünkü demiş. Öyle bitirmiş. Yorumcunuzun yorumunu şuna bağlıyorum. Galatasaray geçen sene Frankfurt faciasını yaşamaması için yeni bir transferin oynamaması, bunu da şuna bağlıyorum. Geçen sene Abdülkerim faciası, Singo Abdülkerim faciası yaşanmaması için böyle bir şey söylüyor demiş. Oraya getirmiş konuyu. Ömer Faruk Özcan'la birlikte konuşuyoruz. Onunla değerlendiriyoruz. ST Spor yorumcularından. Abdülkerim kadroda yok bu arada. Ömer Faruk Özcan. Hatırlatalım. Öyle hatırlıyorum. Bir bakacağım tekrardan.
0: Olması lazım ama yani bugün gün içerisinde çıkan kadroda mı yok Abdülkerim?
1: Bir bakmak lazım.
0: Hemen sen konuşurken ben bakmış olayım.
1: Abdülkerim yok, evet, yeni haber. Bir yeni haber bu. Abdülkerim yok. Az önce bir gözüme çarpmıştı, söyleyeyim istedim. Ali Naci Küçük'ün verdiği habere göre böyleydi. Tekrardan bir bakarız. Öyle hatırlıyorum çünkü Abdülkerim. Bir çuha bir ihtimali yüksek. Orada dinleyicimizin dediği de öne çıkıyor. Onu da hatırlatalım. Ömer Faruk Özcan'la konuşuyoruz. Niyaga'yı niye oynatmaz demiş. Selamünaleyküm kardeşim. Hoş gelmişsin demiş. Aleykümselam. Hayırlı haftalar. Ben tüm konuklarına selamlarımı yolluyorum demiş. Hafta sonu da size geçmiş olsun. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum demiş. Radyo Gol çalışanların, dinleyenlerin hepsine selamlar demiş. Ama işin gücün rast gelsin demiş. İyi ki varsın Berkseyer demiş Hüseyin Mecit. Teşekkürler Hüseyin Mecit. Sağ ol, var ol. Fenerbahçeli olduğumu unutmayıp böyle geçmiş olsun demeyi de beklemiş. Bugünü beklemiş Hüseyin Mecit. Teşekkürler. Sağ ol, var ol.
0: Böyle bir şey söyleyeyim evet. Bu arada belki.
1: Abdülkerim sakat diye çıkarmış. Hı-hı.
0: Ali Naci Küçük yazmış. Evet, evet. Yani bu resmi olan bir açıklama değil. Hı hı. Onu söyleyelim.
1: Ya bir haber ama kuvvetle muhtemel olmayacak diye
0: evet,
1: görüyoruz.
0: Ayrı olmazsa da mecburen bir çabuk.
1: Şampiyonlar Ligi'ne iyi başlayalım isteriz. Tabii bunun yolunda Galatasaray'ı da konuşuyoruz. Yarını konuşuyoruz. Lisbon maçını konuşuyoruz. Sporting maçını konuşuyoruz. Sportingliler Lisbon deyince kızıyormuş. Biz size Galatasaray İstanbul diyor muyuz gibi böyle bir taraftarlarda hayıflanma oluyormuş mesela. Niye Lisbon diyorsunuz bize diye öyle kızıyorlarmış. O da böyle bir bilgi olarak geçelim. Berk abi, yayınlar, bazı yayıncılar lig başlamadan bitti diyorlardı. Son günlerde gencelik daha iyi, bencelik demek istemiş galiba. Daha iyi başlıyor ve çok çekişmeli geçecek diye düşünüyorum. Çünkü dört büyüklerin transferi, oyun tarzları yerine oturma konusunda geç kalmıştı. Görünen o ki yavaş yavaş düzeliyor bu demiş. Belki adamsın demiş Ayhan Volkan. Sağ ol, var ol. Selamlar, saygılar. doğru eleştiri yapıyorum sevgili Berk. Çünkü Galatasaraylıyım ve bu rekabetin böyle gitmesinden çok sinirleniyorum. Güçlü takımların çıkması şart. Tek taraflı bir takım rekabeti olmuyor abi. Galatasaray böyle her zaman tek başına her hafta şampiyonluğunu ilan ediyor. Böyle olmaz abi demiş bak sonunda da. Selamlar, siz de Bein Sports gibisiniz. 10 yıllık aboneyim. 910 lira ödüyorum. Yeni aboneye 350 lira veriyorlar. Eski takipçiye kitap vermiyorsun. Ondan bahsediyorum. Kenan ben demiş. Yeniden takip edin Kenan Bey. Sayar belki Instagram hesabından takip eden bir dinleyicimiz çekilişe katılacak. Bugün özelinde de bir kitap vereceğiz. Geçmiş yaptığımız çekilişle birleştirerek. Yorumcumuza selam olsun sevgiler. Osimhen bundan sonra düzelme ihtimali var mı? Müzmin sakatlığa döndü sanırım. Başka bir forvet neden transfer yapmadılar anlamadım demiş. Çok soru var. Yani çıkamıyoruz Galatasaray'da. Evet. Bunu söyleyelim.
0: Çok güzel, çok. Evet, evet, güzel sorular var.
1: Evet.
0: Güzel yorumlar da var. Eleştiriler, yorumlar da var. Bence bunu zaten futbol ortamının oluşabilmesi için her zaman zaten tek taraflı yorum olmaması lazım. İki taraflı yorum olması futbolumuzu da geliştirir. Bunu öncelikle söylemiş olayım. Ama Osimhen hakkında şunu söyleyebilirim. Yorum üzerine eğer Galatasaray'ı kapatmadıysak. Galatasaray'da yaklaşırken şöyle benim planlamam üzerinde yani yapmış olduğum araştırmalarda sormuş olduğum kişilerle beraber oyuncuyu eğer Trabzonspor maçına kadar yetişmezse bile Kasımpaşa maçıyla oynatıp asıl maç Barcelona, hedef maçın Barcelona olduğunu söyleyebilirim ben. Tabii ki bu süreçte 12 günlük bir süre var. 13 günlük bir süre, 11 günlük bir süre var galiba Trabzonspor maçına. 3 haftalık bir süreden bahsediyorsak erken dönme ihtimali olsun benim bulunuyor. Bunu öncelikle alt metin olarak belirteyim. Ama Kasımpaşa maçında oynayıp bir süre alıp ya da Barcelona maçında tam oynayabilecek bir Osimhen olması daha önemli. Çünkü şöyle şu yönden bakmak lazım. Leo da aynı şekilde. İlk 11'de başlama durumu olsaydı keşke başlasaydı ama uzun vadeli oyuncuyu kaybetmemek için geleceğe yönelik önümüzdeki birçok süreçte çünkü önümüzde çok uzun bir maraton var hem Şampiyonlar Ligi hem Süper Lig. Bunlarda oyuncuyu uzun vadeli kazanabilmek için sakatlık riski bulunan ya da tam hazır olmayan bir oyuncu oynatmaktan ziyade o maçı verip bundan sonraki maçta daha yüksek performanslarla puanlar almak daha mantıklı.
1: Yeterince değerlendirdik. Yeterince değerlendirdik konuştuk ama bir son dakika gelişmesi var. O yüzden hızlıca Beşiktaş gündemine geçeceğim. Tam da yerinde geçiyoruz. Hızlıca uzatmadan Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındı. Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındı. Seçim Ekim ya da Kasım ayında olacak. Başkan adalı listesini güncelleyecek, güç tazeleyecek gibi duruyor. İyi de giden bir dönemde bu kararın alınması. Tabii Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurul kararının alınması. Seçim Ekim ya da Kasım'da dediğimiz bu anlarda listeyi güncelleyecek olan bir Serdal Adalı tarafında biraz daha güçlü bir yönetim geleceği akıllara yatıyor tabii. Bir diğer tarafta da böyle okuyabilir miyiz acaba? İlk dediğim gibi okuyabilir miyiz? İşler iyi gidiyorken bu kararın alınıp yeniden seçimle işte Ekim'de Kasım'da havlu atan Beşiktaş'tan Ekim'de Kasım'da hala iyi gidişini sürdüren bir Beşiktaş hedefiyle orada gücü arkasına almak, buradaki süresini yenilemek böyle mi okumak gerekir?
0: Beşiktaş'larda olduğu yönetiminin belki de en rahat gireceği seçim olabilir. Çünkü güven tazeleyecek. Her şey belli. Bu süreçlerde Beşiktaş'ın son dönemlerdeki belki de son 10 yılına da baktığında en önemli girişlerinden bir tanesini yaptı bence Beşiktaş. Hocasıyla, sportif direktörüyle, futbol aklıyla, oyuncu kadrosuyla, yapmış olduğu mantıklı hamlelerle ki çok devasa bonservisleri ödemeden bu kadroyu kurup da Fenerbahçe'nin devasa rakamları ödeyip kurmuş olduğu kadroyu deplasmanda ciddi bir oyunla yenebilmek bence önemli bir güven ve güç kazandırdı Beşiktaş'a. Burada da Serdar Adalı yönetimi yapacağı seçimle beraber bir güven kazanacak. Tam herkesi aslında bütün camiayı arkasına alarak daha farklı bir sürece girecek. Belki de Beşiktaş'ın efsane başkan olmak isteyebilir Serdar Adalı ama bu sene çok önemli. Şampiyonlukla tamamlandığı süreçte eğer bu sene Beşiktaş öyle bir hikaye yazabilirse hem Avrupa'da hem Süper Lig'de o zaman gelecek sene adına Beşiktaş için artık tekrardan baharların geldiğini söyleyebiliriz. Ama burada dediğim gibi yani bu çok detaylı bir şekilde çok önemli bir kritik bir sorun olmadığı sürece Serdar Adalı'nın başkanlığı bırakması tabii ki beklemiyoruz. Allah kötü sonuçlar ya da kötü sorunlar vermediği sürece ama burada başkan tamamıyla bir güven oyu ve güven tazeleyecek bir seçime gidiyor. Aynı şekilde de daha da güvenini artırarak devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü o sürece kadar Beşiktaş bu futbolundan eğer ödün vermezse bunu daha da üstüne koyup devam edebilirse ki bence öyle görünüyor, öyle gidecek. O güveni daha da tazeler mutlaka.
1: Peki. Beşiktaş'ta mevcut durum toparlandı. Galatasaray ve Fenerbahçe'de farklı şeyleri konuşurken Beşiktaş'ı ve Trabzonspor'u beklentinin daha ötesinde anmak. Özellikle Trabzon tarafında bu hafta özelinde bunu konuşuyoruz belki. Transfer anlamında da bunu konuştuk belki geçtiğimiz süreçte. Neler düşündürdü ve nasıl görüyorsun oradaki gidişat?
0: Yani şöyle, Trabzonspor tarafı tabii ki bir hoca değişikliği bekleniyor. Hüseyin'le başta, yani Fatih Tekin'den sonra devam edilen bir süreç var. Şimdi buradaki girişte hatta bir kere 5-0'lık bir Gençler Birliği galibiyeti en önemli olan kısımdı. Ama tabii ki bu bence yanıltmaması lazım Trabzonspor taraftarını. Çünkü bu süreçleri çok yaşadı. Hoca gittikten sonraki maçlar kazanılabilir ama ondan sonra daha farklı kötü süreçler gelebilir. O yüzden bu kadronun Trabzonspor adına daha güçlü bir isme emanet edilerek risk alınmadan devam edilmesi çok önemli. Fenerbahçe tarafında hep seninle konuşuyoruz. Geçen maçları çok değerlendirdik. Fenerbahçe derbisinden sonra, Galatasaray derbisinden sonra. Yani Fenerbahçe'nin en fazla toparlanmaya ihtiyacı olan takım Fenerbahçe olduğunu düşünüyorum. Çünkü en fazla baskı da o takımın üzerinde. Yani şu an Süper Lig'de hatası kabul edilmeyen bir takım hangisi dersen ilk takım bence Fenerbahçe. Çünkü diğer takımlar da hata yapabiliyor ama Fenerbahçe'de o kadar çok bir şampiyon açlığı var ki, o kadar çok sabır taşmış bir durumda ki, sabırların daha iyi noktaya inebilmesi için ve daha farklı oyun sergileyebilmesi için bir kere beş Fenerbahçe'nin toparlanması, oyun aklının, tırnak içerisinde teknik direktör İsmail Kartal'dan bahsediyorum, oyun aklının biraz daha saha içine daha yönlendirilmesi lazım. Ha, olmuyor mu? Başkanım, ben buradaki en büyük, mesela şöyle diyorlar ya, hata İsmail Kartal. Kesinlikle katılmıyorum. Hata İsmail Kartal'da değil. Hata bu sezon bu kadar iddialı bir kadro kurarken, bu sezon biz şampiyon olacağız derken bu takımın başına İsmail Kartal'ı getiren Aziz Yıldırım olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü bir futbol aklıyla çalışacaksanız, mesela Serdar Adalı ne yaptı? Önder Özen ve Vincenzo Italiano aslında kadrodan ziyade kadroyu çok önemli iki tane önemli isme emanet etti. Ama sen burada takımı daha doğru bir isme emanet etmezsen elindeki oyuncular da buna sıkıntılar yaşayabilir. Hatta oyun maçtan sonra da bazı oyuncular sistemlerde bunu çıkın ya da mesela cümlelerin içinde sistemler var. İşte böyle oynamamız lazım, şöyle oynamamız lazım demesi bile teknik direktörün vermiş olduğu karara aslında bir itiraz niteliğinde oluyor. Galatasaray tarafında yine şunu söyleyeyim. Mesela Galatasaray kötü başladı. Yani çok iyi performans sergileyemiyor. Neden? Çünkü 4 yıl alıştırdı. Alışkanlık kazandırdı. Bu alışkanlığın devamını taraftar tabii ki senden isteyecek. Hem transfer anlamında hem oyuncu performansı anlamında. Ama ne oldu? Galatasaray kötü de gitse ligin 4 hafta oynanan maçların ardından hala lider bir şekilde yukarıda duruyor. Bu bir alışkanlık. Performans anlamında değil. Yani aslında birçok camianın farklı kendine ait durumları var. Kendi içerisindeki ortamı, ambiyansı çok başka. Her camianın taraftarının isteği çok başka. O yüzden süreç iyi başladı bence. Yarış başladı ama ben biraz daha Trabzonspor Fatih Tekke ile beraber oyun için olmasını beklerdim. Ve Fenerbahçe'nin de daha kompakt bir oyuna başlamasını beklerdim. Beşiktaş evet iyi başlayacağı bekleniyordu ama en iyisi olacağı beklenmiyordu. En iyisi oldu. Galatasaray aslında bence herkesin beklediği gibi başladı. Yani herkes bunu tahmin edebiliyordu yani taraftarlar. Bu şekil olur diye. Bu performans şöyle olur. Yani böyle harikalar yaratmasını beklemiyordu. O yüzden gidişat iyi başladı ama bence toparlanmasını temenni etmekten ziyade bir an önce o dört büyüklerin ağırlığını bence lige koyması lazım.
1: Peki. Ömer Faruk, eklemek istediğin farklı bir şey var mı Beşiktaş tarafı için, Galatasaray tarafı için diye sorayım son bölümde.
0: Çok teşekkür ediyorum. Beşiktaş gayet iyi bir süreç geçiriyor. Bence derbiden sonra da galibiyetlerine bu çok önemli bir özgüven kazanırdı çünkü takıma. Devam edeceğini düşünüyorum. Ve oyuncular da ısınmaya başladı. Daha da ısınacaklarını düşünüyorum. Galatasaray tarafında ise Sporting maçı için zaten maç yarın oynanacak. Tabii ki belki yarın da yayınımız olur ama şunu söyleyeyim, Galatasaray Sporting karşısında çok büyük, yani çok inanılmaz büyük bir rakiple karşılaşmayacak. Real Madrid Barcelona ile karşılaşmayacak. O yüzden hiçbir şekilde kimsenin karamsarlığa bürünmesini düşünmüyorum. Galatasaray'ın Sporting deplasmandan puan veya puanlar alarak çıkabileceğini düşünüyorum. Önemli olan oyun ve disipline sadık kalabilmek ve en önemlisi Osimhen açıklarını kapatabilmek. Taraftarında burada da bence çok fazla böyle şüpheleri olmaması lazım. Çünkü hala kaliteli bir kadrosu var Galatasaray'ın. Hala Sporting'den puan alabilecek bir kadrosu var. Sporting tarafında da böyle yeni kurulan bir kadro var. Birbirine henüz alışmış olan tam bir net kadro yok. Evet, Gonçalves ya da belirli noktalarda Luis Suarez, Stanford'da önemli isimleri var. Ama çok da böyle enseyi karartmamak lazım. Çünkü bu rakiplerden çok gelecek daha.
1: Peki. O zaman yarın da bağlantımız olacaktır dedin. Yarın dakika skordayım. Öyle hatırlıyorum. Ve 21.05 itibariyle Ömer Faruk Özcan bir 20 dakikalığına seninle maç önünde 11'leri konuşuruz. Öyle yaparız istersen. Tekrardan yarın birlikte değerlendiririz. Sağ ol, var ol. Ağzına sağlık.
0: Çok teşekkür ediyorum. Yayınlar diliyorum. Sağ ol. Dinleyen herkese de çok selamlar.
1: Selamlar, sağ ol. Ömer Faruk Özcan'la konuştuk. Onunla değerlendirdik. Hızlıca gelen mesajlara bakacağım. Bence de ilk yarıda seçime gitmesi gerekiyor demiş. Çünkü Aziz Yıldırım başkan varken olmaz. Çünkü teknik direktörlükte yapıyor. Kartal sadece isim olarak var. Fenerbahçe idaresi kötü. Transfer ve oyuncu seçimleri yaptı. Denenmişi bir daha denemeye gerek ne gerek demiş galiba. Gerek demiş ama sonrasını göremedik. Gerek demiş. 3 nokta var. Peki. Belki hayırlı yayınlar. Fenerbahçeli futbolculara Türkiye'de rakibin futbol düşünmediğini, temasla sert futbol oynadığını, buna da sözde hakemlerin müsaade ettiğini anlatılması şart demiş. Fenerbahçe taraftarı birbirlik olup bu işin üstesinden gelebilir diye düşünüyorum demiş. Peki. Gelen mesajlara bakıyoruz. Berk abi seni takip ettim demiş. Peki. Teşekkürler. Sağ olun, var olun. Abi Okan Buruk için küçümseyici ifadeler anlamıyorum. Bu adam Mourinho'nun takımını deplasmanda mı yendi? Jorge Jesus'u içeride dışarıda üçlük mü etti? Manchester United'ı yendi, Bayern'e kök söktürdü. Liverpool'u iki kere yendi. Juventus'a 5 attı demiş. Bak buradan bakınca da kulağa hoş gelmiyor değil, değil mi? Yaptıkları. Yani Okan Buruk'a yapılan eleştirinin, özellikle teknik taktik açıdan yapılan eleştirinin bence biraz fazla ileriye gittiğini zaman zaman düşünüyorum. Az sonra konuşuruz. Serkan Çetiner'le konuşuruz mesela. O bizlerle olacak. Ardından da Fatih Demirkol bizlerle olacak. 1,5 saati aşkın bir süremiz daha var. İlk bir saati geride bırakmak olma, geride bırakmış olduğumuz bu anda bunu söylüyorum. 1,5 saatlik bir süremiz daha var. 17'ye kadar sizlerle birlikteyim Çağatay Işıtlan bugünlük yokluğunda. Ve reklama gidiyorum. Reklamın ardından burada olacağım. Instagram Sayerberg'den takip eden bir dinleyicimize bir kitap sözümüz olacak. Ama o da çekiliş neticesinde belirlenecek demiştik. Onu hatırlatayım. Tekrardan reklama gideyim. Reklamın ardından burada olacağım. Parantez kaldığı yerden devam ediyor. Sizlerle birlikteliğimiz sürüyor. Sayerberg Instagram hesabından takip eden bir dinleyicimize bir kitap hediyemiz olacak. İmzalı bir kitabım olacak demiştim. Çekiliş sonucu olacak bu da. Hatırlatayım, hatırlatarak girelim çıkalım sürekli. Serkan Çetiner 2'dir de bu çekilişlere denk geliyor. Onu da söyleyelim mesela. Serkan Çetiner hoş geldin.
2: Hoş bulduk Berk. Yayınlar.
1: Teşekkürler. 2 oldu bu çekilişlere denk geliyorsun abi sen de.
2: Evet, ben de Instagram YouTube kanalı için çekiliş yapayım. Senin çekilişin bittikten sonra ben başlayayım çekilişi.
1: Yap abi hemen. Emin Serkan Çetiner'den ESC'den bir türlü başlayamadığımız ama hakikaten de en başından beri orada mahcubiyetimizin de olduğu birbirimiz abi. Özellikle benim sana.
2: Yapacağız inşallah. Ya. Abi, en azından zor bir kitleyi dolduralım da orada evet. Canlı chatle güzel şekilde interaktif programlar evet. Yapmayı hedefliyorum. Yani.
1: Abi radyoda iyi bir kitlen oluştu. Sen şimdi radyoyu kenara bırakıp YouTube'a geçme hevesindesin.
2: Yok. O yüzden... Radyoyu kenara bırakmıyorum. Yani, evet. Burada şöyle... Radyo yetmiyor. Bir de YouTube'da yapalım diyorum. Yani
1: sonra televizyon diyeceksin yani. Serkan Çetiner. Sonra uzayacak YouTube'da işte farklı kanallara transfer diyeceksin. Öyle büyüyor
2: yok,
1: zaten.
2: Yok. Biz seninle güzeliz.
1: Eyvallah abi. İşin esprisi. Sağ ol, var ol. Serkan Çetiner, Radyo Gol'ün kıymetli yorumcusu derken parantez programı ve aynı zamanda dakika skorlarda bizlerle birlikte oluyor. Genellikle haber masasında da özellikle. Bugün farklı bir saat, farklı bir anda Serkan Çetiner'le bağlantımızı gerçekleştiriyoruz ve Galatasaray'ı konuşarak biraz oradan devam ettirmek istiyorum ben Galatasaray tarafında ama bir Beşiktaş'ın son dakikası var. Hatırlatarak devam edelim. Beşiktaş'ta yönetim bir karar aldı. Olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındı. Burada Ekim ya da Kasım olacak tarih. Nasıl değerlendiriyorsun? Sıcak para mı diyorsun?
2: Hem sıcak para hem de Dursun Özbey'in zamanında yapmak isteyip de yapamadığı hani kadroyu kurdu, her şey güzel giderken Tudor'la 6'da 6 yanılmıyorsam başladığında bir anda başkanlığı hani 2 yıl daha uzatayım hevesiyle seçim yapıp o kaybetmişti ama muhtemelen Beşiktaş Başkanı kazanır diye düşünüyorum. Hem başkanlık süresini uzatma hem de taze paranın yönetime yeni nefes olarak girenlerin taze para getireceği bir seçim olacağını düşünüyorum yani. Peki, bu tarz genellikle seçimler, erken seçimler başarılı giderken bu tarz yapılan seçimlerin iki tane sebebi oluyor. Bu iki sebebe bağlıyorum ben.
1: Peki Beşiktaş'ı böyle yorumluyorsun, Beşiktaş'ı böyle görüyorsun Serkan Çetiner. Galatasaray'a döndüğümde Sporting maçını bekliyoruz. Sporting maçını beklerken tabii Sporting'de öne çıkan isimler de var. Örneğin 19 yaşındaki Gonçalves ön plana çıkıyor kanatta. Diğer tarafta Katamo, Mozambikli sağ kanat oyuncusu ve Luis Suarez, onu da yakından tanıdık Fenerbahçe seçimlerinden dolayı. Forvet oyuncusu, santrfor oyuncusu ki 5 maçı var, 4 gol 1 asisti var katkı olarak. İyi de katkıları var mesela. Orada Katamo'dan bahsettik ki o da 4-5 maçta 4 gol katkısıyla oynadı. Yine aynı şekilde az önce Gonçalves dedik. Onun da yine onlardan kalır yanı yok. 3-4 gole katkısı olduğunu görüyorum. Onun da. Şimdi önemli isimler var. Sporting'de önlem de şart gibi duruyor buralara.
2: Yani Sporting geçen seneye göre daha mı iyi değil? Hatta şöyle söyleyeyim, geçen seneye göre bayağı güç kaybetmiş.
1: İyi değil ama biz medyanın, biz basının böyle işte ne iyi diye suyunu sıkıp çıkarmaya çalıştığımız bölümler var ya. Aha. Ben onlardan birini sundum sana aslında. Samimi olayım.
2: Evet, evet. Doğru, evet. Doğru. Ya şöyle hem Fenerbahçe hem Galatasaray'a bakarak söyleyebileceğim, Sporting'in şu anki kadrosu bile daha planlı ve daha önceden transferi yapıp bitirdikleri için daha hazırlar Şampiyonlar Ligi'ne. Dolayısıyla burada şöyle bir durum var. Sporting'in bu kadrosu Galatasaray'ın önünde ve formda. Hani bu üzücü olan. Hani sen mesela bir Altimira görüyoruz. Geçen sene Ocak ayında Altimira'nın Galatasaray'da transferi söz konusuydu. 18,5 milyon euro hatta istiyorlardı. Aynı paraya şu anda Sporting'e gitti. Dumbia'yı görüyoruz. Salazar Braga'dan geldi. 27-28 yaşında. İyi bir 10 numara. Uzaktan şutları çok tehlikeli. Bahsettiğin gibi Gonçalves ve Katamo da çok diri oyuncular, genç oyuncular. Bunlar da büyük bir tehlike oluşturacaktır maçta. Suarez'i de zaten dediğin gibi Hakan Safi ile tanıdık. Eğer seçilseydi belki Suarez'i getirecekti. Ha, gelir miydi, gelmez miydi? 80 milyon
1: euro. Şimdi bölüyorum, bir dinleyicimiz yazmış. Yanlış biliyor ama Inacio da Bursa Spor'dan gitti demiş. Öyle değil Inacio. O Inacio değil o. İsim benzerliği. İsim de tam öyle değil hatta Bursa Spor'daki ismin ama biri stoper, yok, diğeri santrfor. Çok yanlış biliyorsunuz. Evet. Altyapıdan çıktı o. Genç oyuncu.
2: Bursa'dan değil, bunu İngiltere'ye paket evet. olarak 60-70 milyon euroya satacakları bir stoper yani.
1: Hepsi Bursa'dan zaten. Olsa duramazdık mesela. Oradan değil duran. Derler ya kırık olsa duramazsın diye. Bursa'dan olsa mesela ona duramaz. Onu haberleştirirdik yani biz burada. Çoktan konuşup doğru. biliyorduk onu yani. Biz hatırlayalım ya. Altın Ordu'dan direkt giden oyuncuları andık. Hala gittiler, geldiler. Ne yaptılar, ne ettiler derken yine Çorum'da buluştular ya Çağlar'la Cengiz.
2: Evet. Farklı bir onlar hep beraberler. Tabii. Menajerleri de çok iyi onların. Helal olsun. Yani menajerlerinden daha fazla performans vermediler futbollarına son 5 yılda, öyle söyleyeyim. Menajerleri daha çok performans verdiğini düşünüyorum.
1: Doğru. Peki böldüm orada bir konuyu düzeltmek adına ama dinleyicimizin de mesajıyla beraber. Çünkü böyle yanlış bilgiyi düzeltmeden geçemiyorum abi. Yani orada ben de aynı şekilde bir şeyi yanlış biliyorsam dinleyicilerimizden bir mesaj geldiğinde kendimi de yayında düzeltmeden, orada daha doğrusunu revize etmeden geçemiyorum. Ama dediğin gibi Silva'nın kalede olduğu, Frenzy Neda'nın sağ bekte, Arjo'nun sol bekte, Inacio de Bast ikilisinin stoperde olduğu, Altimira, Dumbia dediğin gibi, Zalazar gibi isim orta alanda. Gonçalves, Katamo ve Suarez'i de konuştuk zaten. Kanatlar ve ileri uç özelinde. Onların da kanat ve ileri uçta görev aldığı, Suarez'in ileri uçta olduğu bir Sporting. Zor bir Sporting esasında. Yani dedin ya az önce sen, geçen yıla göre daha ne kadar iyi bir Sporting bilmiyorum dedim. Daha iyi değiller herhalde dedin ama sen ne kadar iyisin şu dönemde, onu konuşuyoruz zaten. O yüzden bir Franco ihtimali tekrar göz önüne geliyor.
2: Yani biz hafta sonu %50'mizi bıraktık işte sahada. Yani Osimhen'le Lemina, hani sadece Osimhen olsa bir çözüm belki, Lemina hani gene bir oyun sisteminde Lemina ihtiyacım var yani, öyle bir isme. Hı. Zaten bizim transfer döneminde bağıra çağıra çığlık ata ata transfer, orta sahaya transfer, sol stoper diye bağırmamızın sebebi Galatasaray'ın Lemina'yı hem orta sahada hem stoperde kullanabiliriz algısıydı yöneticilerin ve Okan Hoca'nın. Biz de biliyoruz ki Lemina'nın 3 maç var, 1 maç yok. 3 maçın da 2 maçı özel büyük maçsa orada var, 2 maçta da ruhen yok. Dolayısıyla biz Lemina'yı bizim tanıdığımız kadar iyi tanımıyorlar. Bak, Galatasaray taraftarı Lemina'yı o kadar iyi tanıyor ki, ama ne başkana inandırabiliyoruz bunu, ne hocaya. Yani transferi yaptırtan Galatasaray taraftarı, Lemina'nın üzerine transfer isteyen gene Galatasaray taraftarı. Çünkü Galatasaray taraftarı bunun açıklarını görüyor. Yani Lemina sana devamlı 55 maç oynayacak bir oyuncu değil. Kaldı ki öyle bir oyuncuyla sen 55 maçı iki mevkiyi kapatmasını düşünüyorsun. Yani bu tamamen hayalcilikti. Zaten 4. haftada Şampiyonlar Ligi'ne çık gideceğin ilk maçta da eksiklerinle, aynı eksiklerle yola devam ediyorsun. Çok üzücü. Hani bir Singo mesela var. Sana Dünya Kupası'nda performans vermiş, Şampiyonlar Ligi'nde iyi performans vermiş. Yani teklif varmış da işte iyi bir maaşından dolayı satılamamış. O zaman maaşın bir kısmını siz verin. Zaten vermeyi o kadar iyi biliyorsunuz ki. Gidin Newcastle mı istedi? Kardeşim verelim. Sen 35 ver bana. Ben de Singosa'nın 1,5 milyonunu ben vereyim. En azından koyduğun paranın 30'unu geri al. Yok. Böyle bir opsiyon akıllarına bile gelmemiştir. Zaten diyaloğa giremiyorlar. Herhangi bir arada hep menajer olduğu için. Yani malı isteyenle pazarlığı yapabilecek bir orta alanınız yok, aynı diliniz yok. Dolayısıyla Galatasaray tamamen menajerler üzerinden bu transfer döneminde bu lige hazırlandı. Çok da sıkıntılı. Yani ben Şampiyonlar Ligi'ne gene geçen seneki Frankfurt maçı gibi başlayacağım. Ondan önceki dönemler gibi, Young Boys'daki gibi eksik başlayacağım. Ve bu beni artık yani bu bir rastlantı değil, her sene aynı hikaye oluyor. Bunun artık kronikleşmiş bir hastalık olarak görüyorum. Aynı yöneticiler, aynı başkan, aynı hoca ama hiçbir şey değişmiyor. O yüzden bekleyip göreceğiz yani. Hani dediğin gibi bizim takımımız maalesef eksik bırakılıyor, eksik kalmıyor. Yani bu dün, yani hafta sonu olan sakatlık benim için bir sürpriz değil. Bu oyuncuların zaten 2000-2500 dakika aralığında oynadığını biliyoruz. Ama devam ediyoruz. Transferleri de buna göre yapıyoruz. Sanki Osimhen 55 maç oynayacakmış gibi. İşte Lemina 55 maç oynayacakmış gibi düşünülüyor. Burada da sınıfta kalınıyor. Daha ilk 4. haftadan sınıfta kaldılar. İşte kadro planlaması olarak baktığında.
1: Gelen mesajlarla da ilerleyeceğim ama Galatasaray tarafında bir planlamada sınıfta kalınmasından bahsediyorsun. Biraz da Santfor performanslarına bakalım. Barış Alper Yılmaz tarafında 18 maç 11 gol 3 asisti varken diğer tarafta Deniz Gül'de 97 maçta 57 gol 21 asist var. Yanlış görmüyorsam bu Avrupa karnesi mi? Tam da bunun detaylarına da bir bakmak gerekiyor. Kimle oynamalı kısmının biraz da Deniz Gül tarafına yatkın olduğu bir görüştesin. Sen, dinleyicilerimiz de öyle. Gelen mesajlar öyleydi Serkan Çetiner. Deniz Gül'ü oynat dedin mesela sen telefonda az önce. Seninle konuşurken yayına girmeden önce.
2: Ya bence de Deniz Gül, neden diyeceksin? Geçen sene Samu, Porto'nun forvet yıldız oyuncusu sakatlandı. Onun ikamesi Deniz Gül'dü. Ve yaklaşık geçen sene yani yanlış hatırlamıyorsam 20 maça yakın, hatta 20'nin üzerinde maç oynadı. Hem Portekiz Ligi'nin şampiyonu, hem Portekiz Ligi'ni tanıyor, hem Sporting stoperleriyle daha önce oynamış. Az da olsa bir tecrübesi var. Bir de Barış Alper senin elinde eski Barış Alper mi? Yani sana bir ışık verirse ben her zaman Barış Alper'in yanındayım ama maalesef ışık yok. Yani Barış'ın alameti farikası ikili mücadeleydi. Yani girdiği, yani hiçbir ikili mücadeleyi kazanamıyor artık. Dolayısıyla ben Deniz Gül'ün burada yani Porto'daki olduğundan dolayı, Porto'dan geldiğinden dolayı en azından bu maç Deniz Gül'le çıkması gerektiğini düşünüyorum. Bir de hem kafa var, hem indiriyor, bağlantı oyununu biliyor. Ben yani bu maçta bana gol atması önemli değil yani. Zaten Barış da atamayacak da. Hani Barış en azından, Deniz Gül beni daha çok heyecanlandırıyor. Barış beni heyecanlandırmıyor. Yani maalesef üzülerek söylüyorum yani. Barış kanatta beni heyecanlandıran bir oyuncuydu. Bu sezon özelinde onu da söyleyemiyoruz yani.
1: Peki, Serkan Çetiner'le konuşuyoruz, onunla değerlendiriyoruz dediğimiz noktada. Galatasaray'da sizce stoper problemi nasıl çözülecek demiş. Yeni oyuncu oynayacak, yeni gelen oyuncu oynayacak. Bak şu abi, onu da bir şu abi daha doğrusu. Onu da böyle bir anmakta problem çeksek de zaman zaman Serkan Çetiner. Alışıyoruz. 3 senedir size yazıyorum, Galatasaray'ı Okan Buruk'tan başkası yenemez. Yine bizi çok kötü yenecek demiş. İyi yayınlar dilemiş.
2: Şu abiye gelecek olursak zaten şimdi Leao'nun beklenmesini anlarım da. Ya ben şu abiyi Şampiyonlar Ligi'nin birinci maçında görmek zorunda mıyım ya? Ya Apo Kerim'in gerisine alınmış bir oyuncunun ilk maçı Şampiyonlar Ligi'nin birinci maçı olmalı mı ya? Bu krizi biz niye yaşıyoruz ya? Bu Leipzig zaten sürpriz değildi ki. Yani oyuncuyu satmak, adamlar Estevi'yi aldığından beri zaten satacak kulüp arıyorlardı. Ya alın o zaman abi, Ağustos'ta bir Şabi'yi getirecektiniz Leicester'i getireceğinize. Ama sizin bir planınız, programınız olmadığı için siz Yusuf Akçiçek'in peşinden koşacaktınız. Onu da son 2-3 gün kala gittiniz. Yani Galatasaray Eylül'e kadar hiçbir şey yapmadı arkadaşlar. Bir tane planlaması olsaydı belki şu anda biz Apo'nun yerine oynayacak oyuncunun ne gibi bir performans vereceğini bilirdik. Şu anda ya kahraman olacak ya da gömülecek. Bak sezonu bitirtecek. Buradaki hatası, yani olası bir hata da bak Leslie gibi gömülecek çocuk yani. Çocuğa da yazık, 20-21 yaşında yani. Belki de ya iyi oynatma. Gerçek iyi oynasa da ne olur ki abi? 28 milyon koymuşlar ya. Bunların bak gerçekten transfer yapmakla alakalı sorunları var ya. Ya arkadaş, Leipzig'in vazgeçtiği bir oyuncuyu Lens'le anlaşamamış, masadan kalkmış, son dakika sana gelecek oyuncu. Ya bu oyuncuya 28'i nasıl koydurursun ya? Ya bu hiç mi inancın yok oyuncuya? Ya belki iyi bir şey çıkar, Davison gibi bir şey çıkar. E sonuçta Paris'in altyapısından çıkma bir oyuncu. Fizikte de bir oyuncu. Türkiye Ligi'nde bir kabulü var. Ya sen bunu almak istesen de alamayacaksın şimdi. Yani gerçekten kızmamak elde değil ya. Ya 28 milyon euro ne arkadaş? Bu oyuncu Leipzig'de 55 maç oynasa alırsın 28 milyon euro verirsin. Bu oyuncu yedeğe düşmüş.
1: Yarın seni pişman ettirir mi bu oyuncu?
2: Ya bak hayır.
1: Bu yorumlarına bak, pişman eder mi seni?
2: Yorumum yapıcı, bak yorumum yapıcı bir yorum aslında. Oyuncu diyorum iyi çıkarsa. Sen bu oyuncuya 30 milyon euro vermek zorundasın. İyi bir pazarlıkla bu oyuncuyu 15'e niye yazdıramıyorsunuz? Benim anlatmak istediğim o. Ya şimdi şöyle düşün. Galatasaray Lang'ı neden alamadı? Lang'ın 10 milyon euro olsaydı satın alması alırdı. Ama Lang'ın 25 milyon yazdırdıkları için, yaz başkan önemli değil, zaten almayacağız oyuncuyu. Taraftarın gözünü boyamak için yaptık bu transferi. Mottosuyla çıkıldığı için umurlarında değil ya. Ya şimdi bu oyuncu güzel bir şey çıkarsa ben üzülürüm. Niye? Çünkü zaten Leipzig bu oyuncudan çıkmak istiyor. Buna 15'te yazdırabilirdin, 20'de yazdı. Ama 28'de artık 30 milyon euro veriyorsun. Bak aynısı Leslie Igoche bu için de öyle. Ya oyuncu iyi çıksa bir dert, kötü çıksa ayrı bir dert. Yani niye bu kavram karmaşasına sokuyorsunuz? Neden bu yönetim bu kadar mı transferde yanlışlar üzerine yanlış yapar ya? Ya bu çocuk iyi oynasa mesela şimdi ben üzüleceğim. Niye? Çünkü adama 28 milyon euro yazdırdık. Ya 28 milyon euro Galatasaray bir stopere verecek olsaydı 20 milyona niye Lucumi'yi almadı o zaman diyeceğim çünkü. Lucumi 20 milyona Juventus'a gitti. Bugün Lucumi olsaydı, yani Lemina ile sözleşme imzalamasaydı Galatasaray, bak Osimhen'in yedek kalıp kalmış, sakat olup olmaması umurumda değil. Lucumi ile Galatasaray'ın Sporting deplasmanında bir şansı vardı. Niye? Çünkü gol yemeyen Kolombiya milli takımının stoper tandemi sende olacaktı. Sen ne yaptın? Bir şu abi diye bir soru işareti getirdin. Ne olacağı belli değil. İyi çıksa bir dert, kötü çıksa ayrı bir dert. Ben bu adamların, bu takımın niye böyle transferler yaptığını gerçekten anlayamıyorum. Yani. Bir de bununla çıkıp övünüyorlar yani. Al işte. Olacak şey ben sana söylüyorum yani. Kötü çıksa ayrı bir eleştirilecekler. İyi çıksa ya bu adama niye 30 milyon euro şey koydunuz, biz bu adamı almak istiyoruz ama alamıyoruz sizin yüzünüzden diyecekler. Şimdi lan kötü bir performans mı gösterdi Galatasaray'da? Hayır. Şampiyonlukta bence ikinci yarıda düğümü çözen oyunculardan biriydi. Ama sen 25 milyon euro koydurdun diye adam alamadın. Ha şimdi onun yerine Leao geldi de öyle, o bir şey değil.
1: Neden hep böyle kiralama opsiyonuyla ilerliyor Galatasaray son 2 yılda? Bunda Osimhen etkisi mi var? Yani Osimhen'e harcanan bütçe, Osimhen'e giden bütçe burayı çok mu etkiledi de sürekli böyle gelecek yıla sarkıtarak, ya sonra helalleşiriz tırnak içerisinde tabiri caizse şu an taktiğiyle ilerleyen bir Galatasaray görüyoruz.
2: Ya öyle bir algı var ama maalesef o algı yüzünden Galatasaray daha çok para harcıyor, farkında değil yani. Hani ben her yıl kiralamaya Galatasaray 10 milyon euroya yakın maaş şey veriyor, para veriyor kiralamaya. O parayla taksitle 30 milyon euroluk oyuncu al, 30 yani 3 yılda da ödeme planı yap, ayda yılda 10 alırsın. Yani ya da biz neden hep 30 milyon euroluk oyuncuların peşine gidiyoruz diye de bir cümle kurabilirim. Yani her Galatasaray'ın genç oyuncusu 30 kağıt açılış fiyatı. Yok mu abi yani bunu? bulursun ya. Her oyuncu da anasının karnından 30'da doğmuyor yani. Gidersin bir 5-10 milyon euroluk iş görecek oyuncular var. Sen Danimarka milli takımının stoperini en son 7'ye aldın yani. Unutma ki yani. Ha, onu da bak oynaya bedavaya bıraktın. Para da kazanamadın ama Sevilla'nın 18 milyon euroluk seviyesine getirdiğini biliyoruz yani. Hani o yüzden Galatasaray kendi Osimhen'den bir tane yıldızın var. 3-4 tane de düşük maaşlı asker bulabilirdi yani. Ama yok. Bulamıyoruz yani. Bence sıkıntı zaten oradan kaynaklanıyor evet. Yani. Hep bir yıldız adayı, yıldız peşine.
1: İlhami Bey, ama İlhami Bey sorar, der ki Selam Berk, Serkan Çetiner Galatasaray başkanı olsaydı Salah'ı mı, Rafael Leao'yu mu, yoksa Kaspar Yander, ondan bahsediyor. Öyle bir oyuncu var orada. Orada Kaspar Leipzig'ten yani. Leipzig'ten Kaspar Yander'i mi alırdı? Ben Yander'i alırdım.
2: Forvet oyuncusu.
1: Evet.
2: Ya şöyle, ben benim mantaliteme göre ben Salah'ı da almazdım. Leao'yu da.
1: Merkez orta sahadan bahsediyor ya. Ben baktım şimdi de. Evet.
2: Leipzig'ten
1: Southampton'a gitti diye biliyorum.
2: Ha, onu bilmiyorum. Yani bir ben de bakayım.
1: Hatta Leipzig'ten de gidiyor. Nürnberg'den karıştırıyor onu da galiba.
2: Peki, bence
1: çok önemli değil.
2: Bence
1: merkez orta saha ama orada da İlhami Bey biraz karıştırmış orayı, çorba
2: etmiş. İlhami Bey yani, bize orada bir şey yapsın da.
1: İlhami Bey bize orada bir düzeltin lütfen, orada izleyin bir mesajınızı. Orada. Biz orada bir detaylandıralım bunu yani. Şöyle söyleyeyim.
2: Evet.
1: Salah mı, Rafael Leao mu, yoksa işte Yander mi demişsiniz ama hangi Yander'den bahsediyorsun? Yanlış yazdınız belki de. Yander
2: değil belki de. Forveti bence Yander.
1: Olabilir.
2: Hander miydi? Öyle bir oyuncu var ya, son dakika Osimhen'in yediği olarak gündeme geldi.
1: Peki. Doğru, al Aspiria'yı, İspanya'da fırtına gibi başladı demiş.
2: Ya alamıyorsun. Aspiria'yı almak istesen 22 milyon euro yazdırmışlar. Yani akıl alır gibi değil ya. O, yani şöyle düşün. Aspiria Galatasaray'da oynasaydı da Galatasaray alamayacaktı. Yani anlatmak istediğim 22 milyon, 30 milyon euro yani paralar, büyük paralar. Leao'yu 38 aldı Galatasaray. Yani fark burada yani. Olacağı 30 sıkılmaz. Olmuşa 30 sıkılır yani. Ama anlatmak istediğimi bir türlü biz yönetime anlatamıyoruz ya. Yani
1: bu mesela transfer Tevhid, döneminden sonra Tevhid Bey bu tarz konularda eleştirileriyle bilinen bir dinleyicimiz ve demiş ki senin kadar düşünen bir yönetim üyesi yok mu demiş Galatasaray'da, ne konuşuyorsunuz anlamadım demiş.
2: Demek ki yok yani, ne diyelim, var mı diyelim yani, yok. Yok ki, bu sıkıntıları yaşıyoruz.
1: Abi
2: yani.
1: Bir şey diyeceğim. Türkçe hakikaten soru üzerine kurulu bir dil, biliyor musun? Yani bak ben ne dedim mesela? Türkçe soru üzerine kurulu bir dil bilgisini vermek konusunda biliyor musun diye öyle bitirdim cümlemi. Farkında mısın? Bak yine farkında mısın dedim. Hep buradan ilerliyoruz. Yani aslında ironiyi de soruyor, yok mu diyor. Sen de yok diyorsun mesela. Birbirinize soru soruyorsunuz ama aslında birbirinize sert bir şekilde hem ironili hem işte serzenişli bir şeyler söylüyorsunuz. Bu ilginç bir yere götürüyor. Futbolda ilginç bir yere götürüyor mesela. Normal diğer tartışmalarda nasıl görünüyor bilmiyorum ama hep buradan ilerlediğimiz bir dilimiz var yani. O kendi kendime analiz edesim geldi orayı. Yani Tevfik Bey, doğrusu ne mesela? Sizden dinleyelim. Nedir doğrusu mesela? Galatasaray yönetiminde doğruyu gören, Galatasaray yönetiminde doğruyu uygulayan kim? Nasıl, ne uyguluyor mesela Tevfik Bey? Yazın lütfen. Oradan kolay biraz böyle eleştirip kenara çekilmek. Serkan Çetiner'de eleştirip kenara çekilen bir dinleyicimiz ve yorumcumuz değil mesela. Onu söyleyeyim. Dinleyicimiz demek nereden geldi aklıma bilmiyorum. Bir yorumcumuz değil Serkan abi mesela. Öyle işte eleştireyim, kenara çekileyim yok. Orada neticesinde çözümünü de veren, konuşmasının yanında bunları da aktaran bir yorumcumuz, kıymetli yorumcumuz diye hemen söyleyeyim.
2: Serkan... Çözümü çok basitti ya. Çözümü yani taraftar son gün, son saati, son dakikaya kadar zaten transferde yol gösterici oldu yani. Hani ben burada ortalama bir futbol zekasına sahip her takımın yapmış olduğu, görmüş olduğu eksiklik Galatasaray'da orta sahaydı. Geçen senenin Ocak ayında 40-50 milyon euroya o oyuncuyu aramaya çıkan Belki de bulmak üzereyken kaybeden işte Papesar mıydı o, Villarreal'in orta sahası 40-50 milyon istemeseler sen böyle fantastik bir 30 milyon euro sıkacaktın o transfere. Dediler ki biz bunu kiralayalım, Naga gibi ufak maliyetli bir şey alalım, yaz transfer döneminde iyisini alırız dediler. Zaten dikkat ettiysen o eksik bölgeye Keprem Turanlarla Kamavingalarla yola çıkıldı. Yani doğru bölgeye marka isimler bakılarak yola çıkıldı. Sonra da dediler ki ya biz bu isimleri alamıyorsak buraya transfer yapmayalım. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Anladın mı? Hani adam hasta, tamam mı? Sen ilacın kaliteli bir ilaç vermeyeyim ama adamı hastalıklı bırakayım. Ya böyle bir mantık var mı ya? Ya düşük dozda bir ilaç ver ya. Bul bir şey ver ya. Merhem sür ya. Bir şey ya, bir dokun ya. Ama yok. Sol stoperin yok. Lemina ile biz orayı hallederiz. Sözleşme imzalıyor. Başkan kontenjanı. Bir de şimdi ülkemizde böyle bir şey çıktı başkan kontenjanında. Yani Galatasaray Icardi'ye başkan kontenjanından sözleşme önerdi. Bu başkan kontenjanı ne oluyor ya? Başkan olmak şey

0: milyon euroyu kabul etseydi biz bugün Leao'yu da görmeyecektik arkadaşlar. Yani bunu da bilin yani. Icardi yani ben 2-3 gün fazla tatil yapayım da tatili seven bir adam olmasaydı gelip Mert Hakan gibi sözleşme için Haziran ayında şöyle yalandan iki klip çekip koşular düz koşulara başlasaydı Haziran ayında herkes diyecekti ki o Icardi İman yüvemiş bir Icardi ligi kasıp kavurur diyecekti. O sözleşmeyi vereceklerdi. Ne oldu abi? Avrupa'da karşılığı var mıymış Icardi'nin? Bak Galatasaray'dan gitti. Bir tane kontrat teklif etmediler ya. Bir tane. Biz burada kral yapıyoruz. Galatasaray'ın övülen oyuncularının şu anda sayın bak yazın kaç tanesi kontrat alamadı bu yıl şey bonservis elinde kaldı. Futbolculuktan emekliliğe döndü adamlar yani Zaha'lar Mahalar. O yüzden yani ben Galatasaray yönetiminin transferde gerçekten sınıfta kaldığını düşünüyorum. Benim şu TFF başkan ziyareti de artık bir bağım yok yani. Yani gerçekten taraftarla aradaki bağı da koparttılar yani. 6 ay önce TFF ile ilişkilerinizi bitirdiniz. Daha 6 ay geçmedi ya. Ne oldu? Ne oldu da siz gidiyorsunuz TFF ile toplantılar falan yapıyorsunuz? Senin Başakşehir maçında hakem tarihte verilmeyecek, belki de kimseye verilmeyecek bir penaltı verdi ya. Ne oldu yani? Adamlar senin yani kupanı getirmiyorlar. Sen kalkıyorsun gidiyorsun. Başkan nezdinde forma falan alıyorsunuz. Birbirlerinizi gülümsüyorsunuz. Bu iş olur mu böyle? Senin hangi sözüne inanacağız biz o zaman? Yani yaptığınız davranışların hangi birine inanacağız? Transferler gelecek diyorsun. Yok. TFF ile ilişkimiz bu saatten sonra sonlandırılmıştır diyorsun.
1: TFF'ye gidiyorsun. Boy boy. Yani, TFF ne olmuştur mesela sence orada?
0: Ben biliyorum da söylemeyeyim hadi. Ya da
1: hayır, söyle
0: ya
1: niye söylemiyorsun? Ya bak Radyo Gol bunun yeri değil Serkan Çetiner. Ya biliyorum da söylemeyeyim. Şimdilik susayım.
0: Söyle söyleyeyim. Tahmin ediyorum canım. Hı. Bildiğim bir şey ha, yok. Peki, ama tamam. Şunu söyleyeyim.
1: Ama bak çok hızlı döndürdün konuyu. Biliyorum da söylemeyeyimden tahmin ediyorum canım. Bildiğim bir şey yoka geldi konu.
0: Yok yok. Dört büyük kulübün geçen hafta Sayın Cumhurbaşkanı'nı ziyaret ettiler. Muhtemelen Dursun Bey de orada hakemlerle ve TFF'nin yönetim şeklinde kendilerine karşı olan şeklinden şikayetçi oldu. Orada bir Sayın Cumhurbaşkanı da aracı oldu.
1: Onun gücüyle, o gücü arkasına alarak TFF'yi yani, bir ziyaret etti. Bizim hakkımızı yemeyin. Dikkat edin ayağınıza denk alın gibi mi görüyorsun
0: onun
1: mesela?
0: Onun sözünü çiğnememe artık. Onun sözünü çiğnememe de olabilir. Şimdi koskoca Cumhurbaşkanı gidin görüşün aranızdaki sorunları çözün dedikten sonra gidebilirsin. Yani o
1: şu çok dikkat çekici. Çok dikkat çekici bir hamle. Şöyle söyleyeyim. Bir hafta öncesine dönüyorum. Serdal Adalı, Sayın Adalı Başkan. Ben Cumhurbaşkanı'na çıkacağım, konuşacağım dedi. Sonrasında bir buçuk hafta geçti. TFF'nin önünde bu açıklamayı yapmıştı. Bir buçuk hafta geçti. Orada Sayın Cumhurbaşkanı ile dört büyük kulübün başkanının yöneticilerinin görüştüğünü gördük Dolmabahçe'de. Ve ilginçtir mesela bir gazeteci gözüyle hepsini toparlayayım size, hafızayı tazeleyelim birlikte. İlginçtir konuşmayan yaklaşık 2 aydır 3 aydır başkan olup bir kez dahi çıkıp bu tarz konularda özellikle sert konularda çıkıp konuştuğunu görmediğimiz Sayın Aziz Yıldırım. Hakemler konusunda çıktı konuştu. Bir güç mü aldı arkasına ya da buradan bir mesaj mı verdi bilinmez. Konuşmayan Serdal Adalı konuştu. Kaldı ki çok ön plana çıkan isim Serdal Adalı'ydı. Dijital Futbol'dan sevgili kardeşim Timurtaş Burak Uçan'ın haberine göre Sayın Adalı bir tabletle Sayın Cumhurbaşkanı'na bir pozisyon göstermek istiyor ve danışmanlar orada esasında ya işte Sayın Cumhurbaşkanı bu konulardan ne anlar demeye getiriyor konuyu. Ama yine de orada mutlaka bu konulara girilmiştir. Ayrı konu Serdal Adalı'dan gelen açıklama, Beşiktaş tarafından hakem konusundaki açıklamalar ön plana çıkıyordu. Onun yanında Trabzonspor'dan bir maç önünde açıklama gördük. Bu sezon ilkti bu. Ertuğrul Doğan Gençler Birliği maçında tabiri caizse ayağınıza denk alın açıklaması yaptı mesela. Bu tarz açıklamalar olur ya maçlardan önce. Çok yaparlar bunu. Onun da yanında Galatasaray yönetimi TFF'ye çıkarma yaptı. Tam da bu görüşmenin ardından gelen hamlelerdi bunlar. Tüm hepsini şöyle bir ben toparlayayım size sunayım. Siz nereden bakıp neyi yorumlamak, nereden neyi anlamak isterseniz anlayın efendim. Ama ben görevimi yapayım. Bir gazeteci olarak olanları son 2 hafta boyunca yaşananları aktarayım. Neyi nasıl yorumlarsınız bilemem ama sen ne dersin mesela onu merak ederim bu hatırlatmalardan sonra.

0: Ya bence herkes işte hakemlerimiz kötü. Keri çöpü bizim maçlarımızı yönettirmeye göndermeyin. Yani iyi hakemlerinizi, en azından yabancı düzgün hakemleri bize verin. Biz böyle fahiş hatalar görmek istemiyoruz tadında görüşmeler yapıyorlar. Bu hani yıllarca yapılan bir şey. Ama Galatasaray yönetiminin ilişkilerimizi durdurduk dedikten sonra böyle bir çıkarma yapmasını ben çok bana, yani ya benim yönetici algıma yakışmadı. Çünkü o zaman o konuşmayı yapmayacaksın. Yani koskoca Galatasaray boyun mu eğdi ya? Çık abi, yayın gelirleri var. Çık. Havuzdan çıkarım de. Çıkarım de havuzdan. Çok mu zor? Benfica yapıyor işte. Kendi YouTube kanalından veriyor. Şeyli, ücretli bir şekilde. Yani Galatasaray, bak TFF, şunu unutmayın. TFF takımlardan büyük değildir yani. TFF takımların organizasyonlarını yürütmekle hükümlüdür yani. TFF başkanı Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş başkanından büyük değildir. Bunu unutulmasın yani. Bu unutuluyor yani. İsimler gider. Kurumlar çınarlıktır yani. Bu kurumlar 150 yıllık yani. Dolayısıyla öyle seni düşürecek bir şey taraftarı düşürüyor. Senin yaptığın, sana yani senin yaptığın şeyden biz düşüyoruz yani. Ben o zaman şey yapmıyorum yani. Hani senin o duruşuna inanamıyorum yani. Yani ben demek ki diyorum, bugün öyle, bugün beyaz, yarın gri. Öyle olmaz. Yani öyle olmaz. Yani biz oy veremiyoruz ama en azından gelenlerin de bir bu konuda şey değil. Yani bu futbolun siyaseti olmaz çünkü. Bizim yani bu tarz şeylerde duruş istiyoruz yani. 2 yıl, 3 yıl, 5 yıl yönetin. Ama burada kendi kriterlerinizden, kendi şeylerinizden taviz vermeyin yani. Taraftar sizin arkanızda yani. Gitmeyin abi oraya yani. Ortada buluşun yani. Gitmeyin o formayı imzalayıp taraftara gülücükler saçarak. Yani Sayın Abdullah Kavukçu, ne yapmaya çalışıyorsunuz yani? Bizim Hacıoğlu'nu, Sayın Hacıoğlu'nu sevmemiz mi gerekiyor yani sizin nezdinizde? Böyle sempatik fotoğraflar, paylaşmalar falan. Hiçbir Galatasaray taraftarına sempatik gelmiyor yani. Bunu kabul edin yani. Benim başkanıma çıkışta görüşürüz, gel başkanlık sonrası görüşeceğim seninle falan diye tehdit savuran, işte çomaksız köpeğe benzeten, yani köyü çomaksız köyü, sahipsiz köpek falan gibi yakışıksız tabirler kullanan birine ben niye
1: sevgiyle bakıyorum? Peki surat ifadelerine ne diyorsun? Hem yöneticilerin, Galatasaray yöneticilerinin surat ifadesi. Diğer tarafta bunu biraz okursak seninle, biraz belki haber değeri daha düşük bir konu ama diğerlerinin yanında.
0: İfadelerine göre evet. Şöyle söyleyeyim, Galatasaraylılar değil de TFF yönetimi çok mutsuzdu Galatasaraylı yöneticilerle fotoğraf vermekten, başkanı. Ben onu söyleyeyim. Bak orada Hacı Osmanoğlu'nun hakkını yemeyelim.
1: Yani bunlar da sürekli en ufak bir hatada geliyorlar Beşiktaş'ı, Fenerbahçe'si, Galatasaray'ı. Öyle mi diyordun? Ne diyorsun?
0: Diyordur. Bıkmıştır hatta. Abi zaten şöyle söyleyeyim, TFF'nin başkanının hakem kararlarında bir şey yoktur ki. MHK'nin atamaları buna etki eder. Ama TFF'nin başkanı da MHK'nin arkasında duruyor yani. Sürekli aynı insanlar, aynı tartışmalar. Yani çok zor bir şey de. Yani Türkiye'de kimseyi mutlu edemezsin de. Yapın abi, yabancı gitsin ya. Gelsin buraya yabancılar. Orta hakem yabancı olsun. Şey zaten milyon dolarlar harcıyor bu kulüpler. Senin hani sen zaten alt kulüplere para da ödemiyorsun. Yani amatör takımların durumu fecaat. Vermiyor onlar da para. En azından ver yabancı hakemlere ya. Gırıltısı kesilir, anladın mı? En azından o kamuoyu baskısı düşer yani, yok olur ya. Yani.
1: Peki. Serkan Çetin abi, araya gideceğim. Aranın ardından toparlamak üzere son bölümde birlikte olacağız.
0: Tamam. Değil.
1: Araya gideceğiz ama hemen duyuruyu yapalım. Sayar Berk Instagram hesabından takip eden bir dinleyicimiz kitap çekilişinde hak kazanacak. Kitaba hak kazanacak. İmzalı bir şekilde ona naçizane kabul ederse göndereceğimi hatırlatayım. Sayar Berk Instagram hesabından takip etmeniz yeterli efendim bunun için. Instagram hesabından Sayar Berk'ten takip etmeniz yeterli. Bugün özelinde program sonuna dek saatler 17. 17'yi gösterinceye dek daha bir saatlik bir bölüm daha var aşağı yukarı. Hatırlatacağım, reklamlara gider gelirken hatırlatacağım hep demiştim. Ve araya gideceğiz, aradan geleceğiz, tekrar tekrar hatırlatıyor olacağız. Sayarberk'ten takip etmeniz, Mehmet Akif Ersoy'u torunundan dinledim kitabım için, size ulaşma durumu için, ihtimali için yeterli olacak çekilişe katılmanız adına. Ara, aranın ardından buradayız. Kaldığımız yerden devam ediyoruz ve teşekkür ediyoruz katılımlarınız için. Sayarberk Instagram hesabından takip eden bir dinleyicimizin Mehmet Akif Ersoy torunundan dinledim kitabının imzalı şekliyle sahibi olacağını hatırlatalım. Çekiliş sonunda belirleneceğini hatırlatalım. Tak yapmanız gereken Sayarberk Instagram hesabından takip etmek diyelim. Çağatay Çıtlak'ın bugünlük yokluğunda ben Berkseyer sizlere eşlik ediyorum. Ve parantez programında sizlere uzatarak biraz da geriden 1,5 saat ekleyerek buradan 1 saat zaten hali hazırda var. Saatler 17.17 onu gösterinerek sizlerle birlikte olacağımı da hatırlatayım. Serkan Çetiner, Fenerbahçe ile devam edeceğim. Fenerbahçe'de odak noktası Roma maçı. Fenerbahçe Roma maçını bekliyoruz. O da Perşembe günü 19.45'te oynanacak. Yani 20 öncesinde oynayacak maçlarda böyle heveslendiren 19 saatlerini duyduğumuz, 18 saatlerini duyduğumuzda mutlu eden maçlardan biri esasında. Biraz da böyle bu saat kavramıyla gireyim istedim tekniği taktiği konuşmadan önce.
0: Evet evet, yani bu sene özellikle Şampiyonlar Ligi maçları onda başlıyor. Yani ya geceliğin, yani şey, kışın ne kadar olacak bilmiyorum da 1'e kadar falan sürüyor, yani çok sıkıntı ya Türkiye için, Türkiye saatlerine göre. Yani çocuklar uykusuz kalıyor, maç izleyemiyor, ona üzülüyorum yani. Valla Roma çok formda geliyor, üzücü tarafı o. Hani Fenerbahçe'de çok demotive çıkacak. Yani Beşiktaş maçındaki o etkisiz görüntüsü inşallah Roma maçında gözükmez. Yani Roma'daki taktiği birazcık daha tutmak üzerine olmalı diye düşünüyorum ben İsmail Hoca'nın. Çünkü hücumda çok fazla defosu belli oluyor Fenerbahçe'nin, ama defansif, hani önce tut sonra kontradan vur taktiğiyle daha diri, daha güçlü bir takım üyetine kavuşuyor. O yüzden ben Roma maçında önce Roma'nın şu formda oyuncularını durdurarak orada hani Genduzi, Kante, İsmail gerekiyorsa hani ikinci yarı göreceğimiz, yani bu silahlarını durdurup ondan sonra da bir iki tane atıp üstüne yatmalı bir maç tarzında olmalı. Yoksa Roma çok formda. Yani Atalanta'yı döve döve yendiler. Fiorentina'ya 4 attılar. Bir tane daha takıma 4 atmışlardı iç sahada. Çok formda bir Roma geliyor. Gasperini çok iyi bir hoca, çok iyi bir taktisyen. O yüzden İsmail Hoca'nın çok iyi hazırlanması lazım. Bu arada Roma maçının olası bir farklı mağlubiyeti de, hani kötü futbolla gelen mağlubiyet, İsmail Hoca'yı gönderebilir yani. Bana öyle geliyor. Yani aldığım hava o yani. Çünkü hani daha çok ligin başı olmazsa uzatmazlar. Özellikle Aziz Yıldırım'ın zaten kafasında olmayan bir hocaydı. Son dakika kararıyla geldi. İki mağlubiyet, 4 maçta 2 mağlubiyet, 1 Şampiyonlar Ligi mağlubiyeti. Yani bu ne demek oluyor? Yani Şampiyonlar Ligi'ni saymıyorum. Lig başladığından bu yana 3 mağlubiyet, 2 galibiyet Fenerbahçe hocasını o koltukta tutmaya yetmez.
1: Fenerbahçe Roma karşısında mı daha şanslı, yoksa Galatasaray Sporting karşısında mı daha şanslı o zaman?
0: Fener Roma karşısında iç saha avantajıyla daha avantajı şanslı.
1: Peki.
0: Evet, çünkü Sporting Galatasaray'ın Osimhen'siz ve Lemina'sız Sporting'ini hayal edemiyorum. Çünkü maalesef Bişu abi, yani yeni sol bekimizi tanımıyoruz. Hiçbirimiz bilmiyoruz. Yani Galatasaray'a oturup oturmayacağı meçhul.
1: Fenerbahçe tarafına Fatih Demirkol'la daha detaylı gireceğiz, değineceğiz. Burada Serkan Çetiner'le son bölümde bir parantezimiz olmuş oldu. Biraz böyle uzatmış olduk o bölümü ki yavaş yavaş toparlayacağım. Mesajları da okuyarak ilerleyelim. Serkan Çetiner duygularımıza tercüman oldu. Hiç kimsenin, hele ki bu Galatasaray başkanıyla TFF başkanının yanında koskoca Galatasaray camiasını ve taraftarını küçük düşürmeye hakkı yoktur. Dursun Özbek istifa demiş dinleyicimiz. Uğur Bey böyle diyor. Biraz sert girmiş ama son kısımda. Ya ben şunu da mesela öyle bağladım da Okan Buruk'a da haksızlık ediyorlar diye düşünüyorum. Yani her şeyde çok çabuk istifa diyor Galatasaray taraftarı. Mevcut durumda. Ya, ne olacak abi? Kim gelecek? Önerin ne yani? İstifa tamam. İyi ya, güzel.
0: Galatasaray
1: gitti.
0: Başkanlığı çok büyük bir şey, bir figür değil ki. Galatasaray başkanlığı başkan kulübü değil ki Galatasaray. Yani işte şu andaki başkanın zehirlenmesini o yüzden taraftar anlayamıyor. Yani Galatasaray başkan kulübü değil. Yani şimdi şöyle bir şey olmadı yani. Dursun Başkan Galatasaray'a geldi. Icardi'ye 25 milyon euroyu cebinden ödedi verdi.
1: Peki.
0: İşte gitti Torreira'ya 10 milyon euro cebinden para verdi getirdi. Hiçbir zaman böyle bir şey olmadı ki.
1: Sen bu arada az önce Guendouzi dedin de aklıma takıldı. Şöyle bir bakayım istedim çünkü hatırlarsan yani Guendouzi'yi çok konuştuk son Lyon maçında yaptığı işlerle yaptıklarıyla hem fut sahada hem de saha dışında. Onun cezalı evet, olduğu detayı cezalı. Var onu unutmayalım.
0: Orada da kızıyorum mesela yani Guendouzi. Yani Greenwood ya siz Marsilya forması giymiyorsunuz ki ya profesyonelsiniz artık Fenerbahçe forması giyiyorsunuz bu taraftarı kilit yapma olayı nedir yani hani sen şimdi kim zararlı çıktı bu işten Fenerbahçe zararlı çıktı ne oldu yani orada gidip iki tane tribündeki adamı gaza getirip işte el kol yaptın işte pis ya ne oldu yani kim kazandı bundan Fenerbahçe kaybetti sen paranı alıyorsun Lyon elendi. Yani ben anlamıyorum yani bu kadar düşüncesizce davranmalarını amatörlük bu yani. Bir de ya yapan adamlar da yani kariyerlere bakıyorum uzay yani. Yani bu kariyerli oyuncuların ya yenmişsin elemişsin gir şeye tribünlerden uğraşma gir soyun modana eğlen orada benim uçağına gel. Yani biz sana ihtiyacımız var sana bir yatırım yaptık yani. Kim verecek bunun karşılığını ki bunun hesabını kimse. Üzülüyorum yani. Hani hiç gereksiz bir şey yani olay yani. Anlamsız. Ne oldu? Kaybeden Fenerbahçe taraftarı üzülüyor. Yöneticisi üzülüyor. Maaşını alan hiç kimse üzülmüyor abi. Bunun karşılığı yok yani.
1: Serkan Çetiner yavaş yavaş toparlayacağım bu bölümü. Eklemek istediğin evet. Farklı bir detay var mı diye sorayım son kısımda.
0: Başka bir şey yok ama şu Guendouzi mesela bunu acaba Roma'da yapar mıydı? Lazio'da yapar mı? Yapabilir miydi?
1: Yapabilir
0: yani?
1: Miydi?
0: Bu taşkınlıkları yani. Bu kulüplerimizin yöneticileri mi bunlara çok fazla yüklüyor?
1: Bazı maçlarda bu tarz şeyleri arıyor ama tabii bir dahaki maçını yakıyorsun.
0: Ben abi görmüyorum maçı. Mesela yani. Hani şey Yamal'ın Barcelona'na tur geçtikten sonra Yamal'ın tribünleri tahrik ettiğini ben görmüyorum mesela. Yani Lewandowski'yi görmedim. Messi'yi, Ronaldo'yu görmedim. Yani niye bizde oluyor bunlar ben anlamıyorum ya. Hep bizde bak ha bu şeyler. Yani takıntılı şeyler hep bizde yani. Ne işim arıyorsunuz arkadaş? Ya bizimki Dingon Nahır mı ya? Bütün bak ya derbiye giriyoruz. Derbide böyle oyuncular birbirlerine işaretler yapıyor. Normalde bir İtalyan hakem yönetti her tarafa kırmızı kart verir. Ya niye İtalya'da oynayan oyuncularsınız? Siz bunları İtalya'da yapmıyorsunuz. Niye Türkiye Ligi'nde yapıyorsunuz dostum? Fazla da maaş alıyorsunuz. Doyuramıyoruz sizi. Üzerine bir de gelip burada bu ligi düşük görüyorlar bak. Gerçekten bir de çok şımartılıyorlar yıldız oyuncular Türkiye'de. Şımartmayın abi. Yöneticiler özellikle. Yapmayın abi bunu. Ya başka takımlarda neyse bizde de olun ya. Biz onun için getiriyoruz sizi ya. Neyse. Gene yükseldim ya.
1: Peki teşekkür ettik. Tam da bitime yakın. Serkan Çetin.
0: Evet, evet.
1: Ağzına sağlık. Konuşuruz tamam, tekrardan. Sağ ol, var ol. Yarın görüşmek üzere diyeceğim.
0: Sağ ol.
1: Serkan Çetiner'le konuştuk. Onunla yorumladık. Yorumcumuz Serkan Çetiner bizlerle birlikteydi. Araya gideceğim. Fatih Demirkol'la Fenerbahçe'de kaldığımız yerden devam edeceğiz. Fenerbahçe'yi konuşarak devam edeceğiz. Yaklaşık bir saatlik programımız daha var. Hatırlatalım. Son bölüme girdik. Çağatay Çıtlan bugünlük yokluğunda erken başlamıştı parantez ve 2,5-3 saate yakın bir parantez olacak. Burada da sizlere bir hediyemiz olacağını hatırlatmıştık. Kitabım Naçizane kabul ederseniz Mehmet Akif Ersoy'un torunuyla birlikte milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'umuz onun torunuyla birlikte yazmış olduğumuz sizlere aktarabileceğimiz bir kitap sizlere gönderebileceğimiz bir kitap imzalı bir şekilde göndermeye çalışacağım ki onun için de Instagram Sayerberk'ten takip etmeniz tekrar ediyorum. Kaçıranlar varsa Instagram Sayerberk'ten takip etmeniz yeterli olacak çekilişe katılmanız adına. Bugün özelinde onların hepsini tek tek not alıyoruz. Şu ana dek tüm takip edenler tek tek not alındı ve onları bir çekilişle kitaba yönlendireceğiz. Kitap çekilişine yönlendireceğiz. Bakalım kime çıkacak. Bunu da zaman zaman yapacağız. Bu bağlayıcılığı, bu farkındalığı oluşturabilmek adına da zaman zaman bunu yapacağımızı hatırlatalım. Radyo Gol frekansında. Ve dinleyicilerimizden gelen mesajlara da döndük. Okuyamadığımız mesaj varsa Galatasaray tarafında Serkan Çetiner'le yaptığımız bağlantı kısmında onun için de özür dileyim. Hızlıca forvet ve kanat eleştirileri de var. Onları da görüyorum diğer tarafta. Deniz Gül isteği var mesela gördüğüm kadarıyla. Öyle ya da böyle Deniz Gül monte edilmeli demiş dinleyicimiz. Peki okuruz devam ederiz. Az sonra devam edeceğiz. Fatih Demirkol'la birlikte devam edeceğiz. Haber Global Spor Yayınları Koordinatörü Fatih Demirkol bizlerle olacak. Reklam reklamın ardından buradayım. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Parantez programındayız ve devam ettiğimiz noktada sizlerden gelen mesajlarla da ilerleyeceğiz ama artık Galatasaray konusunu biraz olsun kapatalım. Birazdan tekrardan belki döneriz. Şimdilik Fenerbahçe tarafına döndük ve orayı konuşacağız. Orayı değerlendireceğiz dedik. Diğer tarafta hem reklama giderken hem de reklamdan dönerken, yayına girerken hatırlatacağım demiştim. Tekrar hatırlatayım. Ceyhun Atik, Hüseyin Mecit, Baye Bayram 45, Melih Ereksüz, Mutlu Koçak, Akın Nemli, Müjdat Mizgin Beyazcı, Yusuf Temur GS1905 kullanıcı adıyla Instagram'dan takip ediyor. Ömür Sardoğan, Serdar Gülden ve Halime İnam bizi takip etmiş. Yaşar Nur Cankut, Kürşatcan 1907 aynı şekilde bizi takip eden bir dinleyicimiz. Yıldız Elili bir dinleyicimiz takip etmiş. Bu isimle bizi takip ediyor. Mehmet Gümüş bizi takip ediyor. Şener Akgün takip ediyor. Hepsine teşekkürlerimizi iletelim. Bu takiplerin amacı bir kitap çekilişine katılmak. Sayar belki Instagram hesabından takip ederseniz sizler de bu kitap çekilişine adınızı yazdıracaksınız efendim. İmzalı bir şekilde, naçizane kabul ederseniz, hadsizlik etmiş olmayayım, imzalı bir şekilde göndermiş olacağım, onu hatırlatayım. Sayar belki Instagram'dan takip etmeniz yeterli. Burada kitap adına da böyle bir farkındalık, kitaplarımız adına da farkındalık oluşturmak, okumak adına da farkındalık oluşturmak bir nevi görev gibi görüp bunu bu şekilde yapalım istedim. Sayar belki'den takip etmeniz yeterli efendim. Serkan Çetiner'le konuştuk, şimdi Fatih Demirkol'la Fenerbahçe'ye geçerek konuşacağız, orayı değerlendirerek konuşacağız. Bu arada Fatih Demirkol yarınki dakika skorda da maçın ikinci yarısının son bölümü de Sporting Galatasaray maçında bizlerle olacak. Onun da duyurusunu yapalım. Haber Global Spor Yayınları Koordinatörü Fatih Demirkol bizlerle. Hoş geldin Fatih abi.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Sporting maçını konuştunuz mu bilmiyorum ama evet. Hakikaten iki temsilcimiz de Şampiyonlar Ligi'nde Avrupa'nın en formda iki takımıyla karşılaşıyor diyebiliriz. Lige çok iyi başladı ikisi de.
1: Öyle. Sende de burada çok bilgi var gibi abi. Sen her ikisinden de girip ikisi de iyi başladı dediğine göre. Oraya geleceğiz. Sporting'e tekrar seninle son bölüme yakın döneceğiz ama Fenerbahçe'yi biraz az konuşmuş olduk. Fenerbahçe tarafında Roma karşısında nasıl bir oyun bekliyorsun? Fenerbahçe'yi derbide gördün ama sonrasında şuradan bağlayacağım konuyu. Aziz Yıldırım soyunma odasına girdi, haberleri yapıldı. Bu alışılagelmiş bir şey gibiydi. Hiç kimse bunu yadırgamadı ama sonra kulüpten gelen bir açıklama vardı. Böyle bir şey olmadı diye. Bu ne kadar doğruydu? Hangisi doğruydu? Sana sormak isterim tüm yalınlığıyla. Onun da yanında Fenerbahçe'de bir reaksiyon verilmeli. Gaziantep maçında bir reaksiyon verilmeli. İşte Roma maçında bir reaksiyon olmalı. Haberleri de yapılıyor. Bu tarz toplantıların da olduğu haliyle mutlaka vardır. Haber değeri de çok yüksek değildir ama bunlar yapılıyor. Durum nedir ne değildir abi? En yalın haliyle Fatih Demirkol'dan dinlemek isterim.
2: Öncelikle kulübün yaptığı açıklama doğru. Başkan Sayın Aziz Yıldırım soyunma odasına gitmedi. Bu konuyla alakalı benim de aldığım bilgiler Sayın Başkan'ın soyunma odasına inmediği şeklinde. Ama yöneticilerle ve sportif direktör Oğuz Çetin'le bir görüşme yaptığına dair ve o görüşmeden sonra başkanın kameraların karşısına geçtiğine dair bilgiler almıştım. Orada da Sayın Başkan bu kriz ortamını bir an önce derleyip toplayabilmek için yoğun çaba sarf ediyor ve bir an önce takımın ayağa kalkmasını istiyor. Bununla ilgili neler yapılabilir? Nasıl bir hazırlık süreci olabilir? Bunları sürekli konuşuyor. Hem yöneticilerle hem teknik heyetle sürekli görüşerek bu sürecin bir an önce olumluya dönmesini sağlamaya çalışıyor. Tabii büyük şanssızlık Roma ile karşılaşacak Fenerbahçe bu etapta.
1: Peki bu etapta Roma ile karşılaşacak dediğimiz Fenerbahçe'de yani hala benzer şeyleri de konuşmuyor değiliz. Mesela Kante geldi, Guendouzi geldi. O dönem özelinde Kante Guendouzi'nin geldiği süreci hatırlıyoruz. Orada En-Nesyri ve aynı zamanda Fenerbahçe'de Jonduran'la yollar ayrılmıştı. Bir kadro plansızlığından konuşuyorduk. Bugün yine Şerif gidiyor, Lukaku geliyor. Lukaku'dan ne kadar fayda alıyorsun? Şerif'ten fayda alabilecek miydin? Bunları konuşuyoruz esasında. Şerif'e çok bakmıyoruz da kamuoyu olarak. Fenerbahçe'de bir fikri, Fenerbahçe'de bir yapıyı konuşuyoruz. Yapılanmayı konuşuyoruz esasında. Fenerbahçe yapıyı konuşa konuşa kendi yapılanmasını konuşturur hale geldi. Son bir yılda bunu görüyorum. Yorumum bu. Sen ne dersin?
2: Şimdi özellikle şuna dikkat etmek lazım. Bir tarafıyla Fenerbahçe'de çokça olan işte daha sonra diğer kulüplerde de aralıklarla gördüğümüz bir durum var. Fenerbahçe'nin saha dışı var. Bu inkar edilemez. İşte Fenerbahçe taraftarları bir yapıdan bahsediyorlar, kendilerine haksızlık yapıldığından bahsediyorlar. Bu konuyla alakalı mücadele edilmesi gerektiğini söylüyorlar. Bu yoktur. Böyle bir durum yok. Taraftarların da böyle bir hassasiyeti yok demek yanlış. Ama bunu saha içine taşımak da yanlış. Yani benim işte yıllardır sürekli bütün yayınlarda ifade etmeye çalıştığım şey şu. Ben diyorum ki sahanın içiyle ilgili doğru talepte bulunamazsanız, doğru mesaj veremezseniz futbolcu için, teknik direktör için çok güzel bir bahane verirsiniz. Dersiniz ki yapı var, hakemler var, bunlar sizin hakkınızı yiyor. Yani çok oynamanıza da gerek yok, oynasanız da olmayacakmış. Zaten şampiyon olamayacaksınız. O yüzden boş verin ya, yani o kadar da kafanıza takmayın diyorsun sen futbolcuya. Halbuki burada söylenmesi gereken şey şu. Arkadaş, sahanın dışında sıkıntı varsa yönetim halleder. Orada Aziz Yıldırım var. Orada Mahmut Uslu var. Orada çok güçlü yöneticiler ve bir başkan var. Sana ne? Sen ne çıkıp konuşuyorsun maçtan sonra hakem makem? Onları bana anlatma. Bana oynadığın futbolu göster. Ben senden Fenerbahçe camiası olarak bu formanın karşılığı olan iyi mücadeleyi, iyi performansı, iyi futbolu bekliyorum. Yani bana bahanelerle gelme, bana çözümle gel. Zaten çözüm bulamayan bahane bulur derler. İş oraya doğru gidiyor ve camianın şunu demesi lazım. Sadece Fenerbahçe için de söylemiyorum bunu. Galatasaray için de söylüyorum. Beşiktaş için, Trabzonspor için ve diğer kulüpler için. Taraftarın şunu demesi lazım. Arkadaş, biz 1980'lerde değiliz. Hangi kanalı açsak bir lig ve bir maç var. Artı uluslararası organizasyonlar var. Dünya Kupası var, Avrupa Futbol Şampiyonası var. Biz görüyoruz artık. Eylin oğlu başka bir şey oynuyor. Aynısını biz de istiyoruz. Ya işte o atladı, bu zıpladı, hakem gördü, görmedi, penaltıyı verdi, vermedi. Ya bu ayrı konu. Bunu yönetim halletsin. Bu sayın başkanın ve yönetimin işi. Sen niye koşamıyorsun? 90 dakikada sadece 2 tane şut niye atıyorsun? Niye net pozisyon bulamıyorsun? Senin kalecin niye 4 maçtır maçın yıldızı? Ya bir takımın kalecisi son oynadığı 4 maçtır sahanın, bütün sahanın en iyi futbolcusuysa orada oturup bir şapkanı önüne koy bakalım. Yani ne oluyor ya? Beşiktaş derbisinde 2 tane gol yedi Fenerbahçe. 4 tane net kurtarışı var Ederson. Bir de Vlahov için attığı tartışmalı gol var. Yani orada da elini Kante'nin omzunu koymadan ayağını uzatıp topu alsa bir tane daha net gol pozisyonu ya da gol. Dolayısıyla bunu sorgulaması lazım Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe teknik heyetinin, futbolcularının, bir dakika biz bir yerde hata yapıyoruz. Yoksa şunu demeye devam ettikleri sürece, uzun süre bu söylendi çünkü. İşte hakemler yapı, işte yapıdakiler bizi engelliyorlar. Tamam. Bunu yönetim halletsin. Ama sen top oynamıyorsun ki. Beşiktaş böyle bileğinin hakkıyla çatır çatır oynaya oynaya geldi. Kadıköy'de seni yendi. Daha farklı olabilirdi. Kalecin çok iyiydi. Yani bunu kabul etmek lazım bir kere. O gol pozisyonlarında, verilen her pozisyonda ya da gollerde kim nerede? Sevgili dinleyicilerimize tavsiyem bu. Mesela birinci golde Semedo nerede? Nerede kaldı? Yani alanını nasıl o kadar boşaltabilir? Orada Rıdvan'ı takip etmek, engellemek Greenwood'a mı düşecek? Greenwood savunmada bu kadar enerji harcarsa, hiç ondan beklediğimiz sağ kanat alanına gidemeyecekse, defanstan top çıkaracaksa, orta sahadan oyun kurmaya çalışacaksa falan, Greenwood'u biz niye aldık ki? O zaman savunma orijinli bir orta saha tercih edilseydi. Madem sağ kanatta bu oyuncuyu bu kadar kullanmayacak Fenerbahçe, savunma orijinli bir orta saha, bir Kante Gendouzi daha doğru transfer olurmuş. Şimdi iki pozisyona bakın, iki gole bakın. İlk golde Rıdvan'ın ensesindeki oyuncu Greenwood yetişemiyor. İkinci golde Orkun'un ensesindeki oyuncu yine Greenwood, yine yetişemiyor. Greenwood'un orada ne işi var? Başka oyuncu yok mu? Ake nerede mesela ikinci golde? Orta sahada. Niye? İşte oyuncuyu takibe gitmiş. Ya olur mu? Ake'nin ensesinde olması gerektiği futbolcu Vlahovic de golü attı. Ake orta sahadan seyretti. Semedo yine yok ortalıklarda. Semedo yine takip ettiği adamla birlikte orta sahada kalmış. Şimdi bunları konuşmak lazım. İşte sonra çıkıp Kerem hakem falan filan diye konuşunca ya da diğer futbolcular ya da işte genel olarak futbol takımı bundan bahsedince insanlar, camia karşılık vermiyor. Karşılığını bulmuyor. İnsanlar diyorlar ki haklı olarak bir futbolunuzu oynayın. Şimdi Roma maçı öncesinde ne bekliyoruz? Roma maçı öncesinde kesinlikle büyük takımların hepsinde olduğu gibi Fenerbahçe'de de bir reaksiyon bekliyoruz. Bir reaksiyon olmalı. Olmak zorunda. Çünkü büyük takımların, winner takımların 2-3 maç üst üste kaybetme hakkı yoktur. Öyle bir kültürleri olamaz. Bu normalleştirilemez. Ne olursa olsun, karşınızdaki dünya devi bile olsa bir reaksiyon vereceksiniz. Yenilebilirsiniz. Gene yenilebilir Fenerbahçe. Fakat o reaksiyonu görmek zorunda Fenerbahçe taraftarı. Bir futbol görmek zorunda. Burada yine büyük şanssızlıklardan bir tanesi Asensio'nun sakatlığı. Muhtemelen oynamayacak. Ve keskin sirke küpüne zarar. Gendouzi'nin Lyon maçı sonrasındaki o duygusallığı. Keşke biraz frene basabilseydi, biraz içinde yaşasaydı, ne bileyim soyunma odasında bağırıp çağırsaydı ya da tribünler hareket çekmek yerine kendi arkadaşlarına dönüp bağırsaydı, bu cezaları almasaydı, ama çok duygusal davrandı. Çok bastırılmış duygusu vardı demek ki. Ve ceza aldı ve Roma gibi bir takım karşısında en çok ihtiyaç olan futbolcu Gendouzi. Gendouzi maalesef yok. Şimdi Roma'ya baktığımız zaman da sezona çok iyi başladı. 3-3 yaptı. İtalya Ligi'nde lider şu anda Gasperini'nin öğrencileri. Çok da enteresan bir futbol oynuyorlar. Şöyle anlatalım. Bir kere topa hakim olmayı çok seviyorlar. Son oynanan Atalanta maçında rakip ceza alanına 78 kez girmişler Berk. Hı hı. Yani ben bu rakamı yani yakın bir dönemde hatırlamıyorum. Böyle çok ekstra, çok güçlü bir takımın çok zayıf bir takım karşısındaki futbolunda falan filan görürdük benzer rakamlar falan. Ama 78 kez Atalanta 1-0 önde, Roma 178 kez rakip ceza alanı içinde topla buluşuyor. 3 tane topu direkten dönüyor. 90'da Hermoso ile golü buluyor ve 90+2'de Schüle ile bulup bütün yedek kulübesi sahaya iniyor. Şimdi bunların her biri ayrı parantez açılması gereken konu. 1-90 dakika boyunca vazgeçmeden rakip kaleyi dövüyorlar. Bombalıyorlar. Sürekli şutlar, sürekli kafa vuruşları ve yani orada şutu atan, kafayı vuran Cristante mesela. Orta saha oyuncusu, savunmadan sorumlu ama sürekli altı pasın orada. Kone uzaktan şut atıyor. Süle içeri daldı. Santiago Costa şeydeydi, yedek kulübesindeydi. Sonradan oyuna girdi. O kadar etkili oldu ki tutamadılar bir türlü onu. Dolayısıyla yedek kulübesiyle ana kadrosuyla çok formda, çok ritmi yüksek bir takım. Örneğin Mancini stoper üçlüsünün sağında oynuyor. Fakat dinleyicilerimizden rica ediyorum, Fenerbahçe karşısında da muhtemelen aynı oyunu oynayacaklar. Mancini nerede? Bir bakın lütfen. Mancini hiç de stoperlerin sağında oynayan adam gibi değil. Hatta maç içinde bir iki tane kafa vuruşu falan var. Rakip çizgide, sağ çizgide oynuyor ve oradan rakip ceza alanı içine inanılmaz driplingler atıyor. Sürpriz oyuncu olarak orada yer alıyor. Onun boşalttığı alanları çok hızlı bir şekilde, çok ustaca Kone ve Cristante tamamlıyorlar. Hemen geliyorlar. O kadar oturmuş bir sistem var ki kimse etrafına bakmadan nereye kaçmaları gerektiği konusunda ustalaşmışlar artık. Ve yine bu oyunun bir parçası olarak Dybala yıllardır İtalya'da ve Roma'da tartışılan bir oyuncu. Bir ara işte Türk takımlarının da gündemine gelmişti. Gasperini şöyle bir şey yaptı. Üçlü bir savunma hattı kurdu. Ve bunlar çok hareketli bir savunma hattı. İşte Hermoso gol atıyor mesela kafa vuruşuyla. Öyle anlatayım. Sürekli ön alana giden Endika onun yanında ve Mancini. Onların önünde dörtlü bir orta alan yaptı. Lulli en sağda, Molino ile değişiyor genellikle. Ortada Cristante ve Kone var. Solda Wesley var genellikle. Franca'da bazen oynuyor. Bu ortadaki dörtlünün önünde ikili bir forvet attı. İşte onlardan bir tanesi Dybala. Dybala şimdiye kadar sürekli eleştiriliyordu. 10 numara pozisyonunda ya da forvet pozisyonunda, kanat forvet pozisyonunda oynadığında sürekli rakibin kapalı defansın içine dalıyordu ve çıkamıyordu. Fakat Gasperini onu bir adım geri çekti. Ve orada Mora ile birlikte yan yana oynatıyor. Yükü paylaştırdı. Özgürlük verdi ikisine de. Bunlar orada güzel bir, o kadar güzel bir tandem oluşturdular ki topu alan, ikisi de adam geçme, alan geçme özelliklerine sahip. İkisi de birbirine çok benziyor. Şutları var. Doğrudan gole gidiyorlar. Asistleri var. Derin oynuyorlar. O kadar hızlı hareket ediyorlar ve birbirlerini tamamlıyorlar ki rakip dengesi tamamen bozuluyor ve hangisine odaklanacağınızı şaşırıyorsunuz. Fenerbahçe'nin yine karşılaşacağı en büyük zorluklardan bir tanesi bu. Genellikle 10 numara tek olur. Yani bizde işte Asensio topu alır ve hücumun karakterini belirler. Topu dağıtır, değil mi? Ona rakip odaklanır. Bir tane ön liberolardan bir tanesi 6 numarayı onun başına verir genellikle. Şimdi hangisine vereceksin? Dybala da uçuyor, Mora da uçuyor. Onların önünde Malin, yani Premier Lig'de işte zaten Arsenal altyapısından, daha önce Ajax altyapısı, sonra Arsenal altyapısı, Aston Villa'da oynadı. Ama hiç böyle oynamamıştı. En uçta tek santrfor ve aldığı bütün topları çok iyi değerlendiriyor. İlk 3 maçta, son maçta gol atmadı. İlk 2 maçta 5 gol attı. Birinde hat-trick yaptı, birinde 2 gol attı. Fiorentina maçında hat-trick yapmıştı. Lecce'de 2 gol atmıştı ve neler kaçırdı. Dolayısıyla bu kadar hareketli ön alan olunca golcünüz de çok pozisyona giriyor. Çünkü rakip savunma dengesiz yakalanıyor. Sürekli o savunmayı oynatacak hamleleri var. Sürpriz koşucuları var. Defans arkası sızmayı çok seviyorlar. Bek stoper arasını sürekli kullanıyorlar. Ve çok kalabalıklar. Rakip yarı alanda topu aldıktan sonra çok çabuk sızmalar başlıyor. Ceza alanı içine daldıklarında 5 oyuncuyla, bazen 6 oyuncuyla ceza alanını kalabalık tutuyorlar. Dönenleri topluyorlar. Fenerbahçe böyle bir takım karşısında oynayacak. Dolayısıyla burada ne gerekiyor? Her şeyden önce kompakt, çok dikkatli, takım savunması konusunda çok özverili. Yani hiç bırakmadan müthiş bir konsantrasyonla Fenerbahçe'nin bir karşılaması lazım. Sonra şöyle bir şey var. Tamam, ben bahsediyorum. Mancini önde oynuyor. Hermoso gitmeyi seviyor. Ama bunun bir faturası var. Arka alanda büyük boşluklar var. Oraları da Fenerbahçe'nin çok iyi değerlendirmesi lazım. Orada da Greenwood, Muriç ve soldan Oğuz gibi 3 tane spektaküler oyuncusu var Fenerbahçe'nin. Bunlara doğru zamanda topu atmayı başarırsa Fenerbahçe'de pozisyonlar bulacaktır. Ama az önce de söylediğim gibi, yani takım savunması konusuna çok dikkat etmek lazım. Ve tehdit de edip çok fazla üstüne gelmesine fırsat vermemek lazım. Bakalım Fenerbahçe nasıl bir oyun anlayışıyla sahada olacak.
1: Sana gelen birçok soru var. Aynı zamanda mesajlar da var. Bir araya gideceğim ama araya gitmeden önce orayı okuyayım. Öyle geçelim araya. Fenerbahçe'nin tepki vermesi için olumsuz bir sonuç mu elde etmesi gerekiyor? Gençler Birliği maçını kaybetti, reaksiyon verdi. Lyon'a kendi evinde berabere kaldı, reaksiyon verdi. Yani bu takımın bir oyun düzeni, bir oyun aklı sistemi olmaz mı? Belki Bey dün de bu yorumu yapmıştım. Reaksiyon vermesi gereken yorumcumuz da hak vermişti. Fatih Bey ne düşünür demiş. Reaksiyon mu, istikrar mı demiş. Bu aklımıza kalsın, cebimize kalsın lütfen. Diğer tarafta madem Semedo baskıya çıktı, Greenwood neden doldurmuyor orayı demiş. Abicim Semedo tek başına savaştı, Greenwood manken gibi oynuyor demiş. Diğer tarafta gelen mesajlarda belki yayınlar kardeşim, fırsat bulursan Fatih Bey'e Bursaspor'u ve forvet Kelleci'yi sorar mısın demiş. Yorumunu merak ediyorum demiş. Şimdi öyle bir dedi ki, öyle okunmuyordu galiba adı ama doğrusunu unuttuğumuz anlar olur ya, doğrusunu unuttum. Adana forvetteki oyuncunun Bursa Spor tarafında şöyle bir bakmak gerekiyor tekrardan. Fatih Demirkol'la konuştuğumuz anlarda. Fatih Demirkol, şu ana dek gelen soruları sana sorayım ve düşünceni merak ediyorum.
2: Yani şöyle, burada ben ısrarla Greenwood'un kullanılma şekliyle ilgili eleştirilerimi dile getiriyorum. Nedir? Greenwood sağ kulvarda, sağ önde ve ceza alanı içine devrilmeleriyle birebir de kaldığı zaman rakibi geçerek doğrudan kaleye attığı şutlarla çok önde olan, fark yaratan bir futbolcu olarak Fenerbahçe'ye transfer oldu. Şimdi siz bu futbolcunun Semedo'nun arkasını toplaması üzerine beklentilerinizi dile getirirseniz ya da bu anlamda bir beklentiniz olursa ön alandaki bütün efektifliğini kaybedecek. Ben de buraya başka bir çözüm bulunması gerektiğini düşünüyorum. Ya Semedo yerini kaybetmeyecek, gitmeyecek o kadar, alanında kalacak. Hani bunu sağlayacaksınız. Birebir de oynamak zorunda mı? Şimdi Trossard Semedo'nun kendisine yapıştığını anladığı andan itibaren Semedo'yu sürekli orta alana doğru çekti. Semedo da peşinden gitti. Her seferinde koridor boş kaldı. Tamam, yani bunu gördük, artık buna bir çözüm bulalım. Yani Greenwood gelsin de orayı kapatsın diye düşündüğünüzde Greenwood'un en önemli, en güçlü özelliği savunma değil ki. Tabii ki savunmaya da destek olacak ama bizim burada İsmail Kartal tarafından oyuna baktığımız zaman, sahaya baktığımız zaman Semedo'nun bir tehdit olarak önde olmasını ya da takım savunmasında o kadar boşluk vermeyerek rakibin defans arkasındaki boşluklarına tehdit olarak Greenwood'un kullanılmasını bekliyorduk. Bunu sağlaması lazım diye düşünüyorum. Onu eleştiriyorum ben öncelikle. Reaksiyon meselesi de enteresan. Yani Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray gibi takımlar yol kazası yaşarlar ve peşine bir reaksiyon gösterirler. Ama bu reaksiyon şudur. Hani biz bir düştük ama hemen kalktık, yolumuza devam ediyoruz. Yoksa bu sürekli olması gereken alışkanlık haline gelecek. İşte bir düşeceğiz, bir kalkacağız, bir düşeceğiz, bir daha kalkacağız falan filan değil. O olmaz zaten. Doğru söylüyor dinleyicimiz. Burada istikrar lazım. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş yol kazası yaşarlar. Geçen yıl Galatasaray Frankfurt'tan 5-7. Ertesi maça reaksiyon verdi. Ve yoluna o şekilde devam etti. Yani bir maç yenilecek, sonraki maç kazanacak. Bir maç bir daha yenilecek, sonra tekrar kazanacak falan değil. Beşiktaş Alanya'ya yenildi. Sonra kazandı. Ama ondan sonra bir daha yenilip bir daha kazanma gibi bir şey yaşamadı. O temposuna devam etmeye çalışıyor. Dolayısıyla winner takımların kazanmaya devam etmesi, kazanma kültürünü oluşturması gerekiyor. Arada böyle düşmeler olur, yol kazaları olur, bu bütün dünyada var, yapacak bir şey yok. Oradan nasıl çıkacağınız önemli, düştüğü yerden Fenerbahçe'nin nasıl kalkacağı önemli.
1: Gelen mesajlarla ilerledik. Orada Bursa Spor'a ilişkin bir mesaj daha vardı. Bursa Spor kalecisi Keleci, Bursa Spor kalecisini ve aynı zamanda Galatasaray'la da anılan bir isimdi. Bursa Spor forveti Keleci Yenaço iyi işler yapıyor orada. Onu sormuştu dinleyicimiz. Fatih Demirkol takip ediyor musun tabii? Onu
2: hiç izlemedim. Evet. O yüzden bir şey söyleyemiyorum. Hiç izlemedim. Ama şöyle genel bir bakış tarzıyla, yani Bursa Spor'un taraftarını biliyorum. Şampiyonluk da yaşadık, yaşadılar ve Bursa Spor taraftarıyla birlikte ne kadar güçlü onu biliyoruz. Ve Bursa Spor'un mutlaka Süper Lig'de olması lazım. Yani Eskişehir'in olması lazım. İşte taraftarı olan takımların ve şehir takımlarının mutlaka Süper Lig'de olması gerektiğine ben de inanıyorum. Bursa Spor çok büyük renk katıyordu. Ben hatta Bursa maçlarına gittiğim zaman, o dönemler Bursa Spor Süper Lig'deydi, ben maçı bırakıp tribünleri seyrediyordum. Çok güzel tribünleri vardı. Bursa çok özel bir şehir ve tam bir futbol şehri. Mutlaka geri dönmeleri lazım. Bu yıl da iyi gidiyorlar. Ama takımdaki futbolcuları ve oyun tarzını oturup izleme şansım olmadı. Kusura bakmasın dinleyicimiz.
1: Peki. Bir reklama gideceğim. Reklamın ardından Galatasaray'la devam edeceğiz. Fatih Demirkol'la, Haber Global Spor Yayınları Koordinatörü Fatih Demirkol'la Galatasaray'ın Sporting maçını konuşarak devam edeceğiz ki biraz Sporting oyuncuları tarafından da bakarız, ele alırız. Bu arada haksız bir eleştiri yaptığını düşünüyorum dinleyicimizin. İki haftadır konuşuyoruz. Roma aşağı, Roma yukarı diyor dinleyicimiz. Roma'nın maçını aktarıyor muyuz, Roma'nın ne yaptığını söylüyor muyuz dediniz ama burada haksızlık ediyorsunuz. Fatih Demirkol'la onu konuşarak girdik zaten konuya. Belki senin de söyleyeceğin bir şey olur Fatih Demirkol son kısımda.
2: Ben eleştiriyi anlamadım.
1: Yani Roma'dan bahsediyor musunuz? Roma'nın bir maçını aktarıyor musunuz demiş. Roma'da bir oyuncudan bahsediyor musunuz demiş.
2: Onu anlattık ama galiba ben yayına bağlanmadan önce yazmış olabilir dinleyicimiz.
1: Mesela bence tam yerinde bir mesaj şu. Nedir? Melih Bey şunu der. Merhaba, bir Beşiktaş taraftarı olarak Fatih Bey'in harika Roma yorumunu dinledim demiş mesela. Bak, harika Fenerbahçe yorumunu dinledim demiyor. Fenerbahçe'de bu kadar planı ve programı olan bir takıma karşılık verebilecek bir teknik direktör olduğunu düşünüyor mu demiş. O da oradan sormuş.
2: Yani Lyon'a bir cevap verdi Fenerbahçe. Lyon'a elemeyi başardı. Şimdi aynı şekilde Roma'ya da cevap vermesi lazım Fenerbahçe'nin. Hem teknik kadrosuyla hem futbolcusuyla. Sonuçta bilinmeyen bir takım değil. Ben Roma'nın maçlarını izliyorum. Aynı şekilde Sporting'in maçlarını da takip etmeye çalışıyorum. Bu arada işte Premier Lig'deki maçları takip edip hani ne oluyor, nereye gidiyor futbol, onu takip etmeye çalışıyorum. Zaten hafta sonu full maç izleyerek geçiyor bizde. Dolayısıyla Roma'yı izlerken özellikle şu anda Premier Lig'de Inter de çok iyi başladı ama Roma başka bir şey oynuyor Gasperini ile, o beni etkilemişti. Dolayısıyla onu paylaşmaya çalıştım ve Fenerbahçe'nin çok zorlu bir rakibi olduğunu dile getirmeye çalışıyorum. Altını çizmek lazım, çok enerjikler, çok organizeler, onu söylemek lazım.
1: Sporting konusunda da seni dinlemeyi ben de merakla bekliyorum Fatih Demirkol. İlerleyen dakikalarda reklama gideceğim. Reklamın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Galatasaray'ı konuşarak devam edeceğiz. Reklama gider ve reklamdan dönerken hatırlattığımız bir şey var. Bugün özelinde Instagram Sayarberk'ten takip eden bir dinleyicimize, Instagram Sayarberk hesabından beni takip alan bir dinleyicimize kitabımı imzalayarak göndereceğim dedim. Orada bu çekilişe katılmak isterseniz siz de takip edebilirsiniz Instagram Sayarberk'ten diyeyim ve orada hızlıca reklama gideyim. Reklamın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz Fatih Demirkol'la. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fatih Demirkol'la konuşarak devam edeceğiz. Borges'in açıklamalarına da gideriz. Basın toplantısında konuşuyor. An itibariyle onu sizler için aktarırız ama bir Galatasaray konusuna değinelim. Onu sizler için hazırlarken, o sesi sizler için hazırlıyor olurken Galatasaray tarafına, Galatasaray'ın oyununa, ihtimaline, Lizbon'da neler yapabileceğine değinelim isterim Fatih Demirkol'la. Reklamdan döndük. Yine hatırlatayım. Sayarberk Instagram hesabından takip eden bir dinleyicimiz bugün kitap çekilişinde kitabı hak kazanma ihtimali olacak o dinleyicimizin. Sizlerden birine o kitap çıkacak. Bugün yapılacak çekiliş sonunda imzalı kitabımı sizlerle paylaşacağımı hatırlatayım. Sayarberk'ten takip etmeniz yeterli. Dedim ve Fatih Demirkol bizlerle. Fatih Demirkol, Lizbon'da Galatasaray neler yapar? Uzatmadan konuya gireyim.
2: Öncelikle başarılar diliyoruz. Hem bu akşam Galatasaray'ı, yarın akşam Fenerbahçe'yi, onu söyleyelim. Lizbon enteresan bir takım. Şimdi bunlar yetiştiriyorlar ve yetiştirdiklerini satarak çok büyük para kazanıyorlar ama bir tarafıyla da yetiştirdikleriyle geliştiriyorlardı. Bu yıl 6 futbolcu sattılar. Özellikle geçen yılın en dikkat çeken oyuncuları Trincao'yla Yulman'ı gönderdiler. Atletico Madrid'e gitti Yulman. Trincao da Arabistan'a gitti. Geçen yılda çok iyi bir performans sergilemişlerdi. Dinleyicilerimiz hatırlarlar. Juventus'ta 1-1 berabere kaldılar iç sahada. Paris Saint-Germain'i 2-1 yendiler. O Paris Saint-Germain şampiyon oldu. Ama bunları geçememişti. Atletico Madrid'i 3-2 yenmeyi başardılar. Bodo'ya ilk maçta deplasmanda 3-0 yenildiler. İçeride 5-0 yendiler. Yani içerinin Alvalade stadının 52 bin kişi falan nasıl bir atmosferi olduğunu anlatmak için söylüyorum bunu. Arsenal'la kendi sahalarında 1-0 yenildiler ama İngiltere'de 0-0 berabere kaldılar. Yenilmediler. Neredeyse yeniyorlardı Arsenal'ı. Yani böyle bir takımdan bahsediyoruz biz. Yani Sporting Lisbon kolay kura, o kek ne güzel kura, yener Galatasaray falan diye konuşanlar ya da bu anlamda yorum yapanlar oluyor. Öyle çantada keklik değil, yani öyle kek değil. Onu söylemek için söylüyorum. Bu sezon Dumbia'yı Benetia'dan aldılar. Zalazar'ı aldılar. Altimir'i aldılar. Direkt 11'e koydular. Bu arada İran Kunda var ve İbrahim'e Bağ. İran Kunda da Avustralya milli takımında bize gol atmıştı, hatırlayacaksınız. İbrahim'e Bağ da çok genç bir futbolcu. Onu da Brezilya'dan aldılar. Yaş ortalaması 23.7. Şimdi bu bütün bilgiler, ön hazırlık bilgileri bize şunu gösteriyor. Bir kere çok enerjik bir takıma karşı oynayacak Galatasaray. Ve sürekli olarak kanat varyasyonlarıyla rakibi zorlayan ama sürekli altı pasa çıkaran, oradan şutlar, ceza yayına çıkaran, oradan şutlarla sonuç arayan, oradan çok iyi şut çeken oyuncuları olan bir takım. Zalazar yeni geldi takıma ama o kadar iyi oturdu ki Altimira da aynı şekilde. Sürekli şut atıyorlar. Altimira son maçta bir golü var. Zalazar'ın iki tane çok net şutu var. Birini kaleci kurtardı, biri çok yandan geçti. Tempoyu hiç düşürmeyen, rakip defans yaslandığında falan da çözümler üreten bir takımdan bahsediyoruz. Burada tabii Luis Suarez Türk takımlarının da gündemine gelmişti. Çok hareketli, Zalazar'la sürekli dönüşümlü olarak rakip ceza alanı içine dalıyorlar. Ve Gonçalves çok hareketli, çok yetenekli. Bir kere yani birebir de yakaladı mı mutlaka geçiyor. Hani futbol tabiriyle babasının oğluna çalım atar derler ya, öyle bir futbolcu. Diğer tarafta da yine hem enerjisi hem de tekniğiyle enteresan işler de yapıyor. Yani böyle topu sektiriyor falan. Brezilya usulü oynayan Katamo var. Katamo'ya çok dikkat etmek lazım. Sağ kanatta oynuyor. Birebir de yakalayınca mutlaka bir sanat eseri ortaya koymaya da çalışıyor. Moral de bozuyor yani. Böyle bir özelliği var. Dolayısıyla komplike bir takım. Beraber hareket ediyorlar. Çok enerjikler. Beklerde Fras Neda özellikle Aro ile birlikte rakip ceza alanına sürekli giriyorlar. Bu iç koridoru kullanma meselesi, çizgiye yaslanma meselesinde çok yetenekliler ve beraber hareket etmeyi başarıyorlar. Duran toplarda etkililer. Böyle bir takıma karşı oynayacak Galatasaray. Şimdi Galatasaray'la ilgili en büyük handikap tabii ki Osimhen'in olmaması. Yani bu Galatasaray adına hakikaten çok moral bozucu bir durum. Neden? Geçen yılda işte Frankfurt maçından önce Osimhen sakatlanmıştı. Frankfurt maçı faciaatle geçmişti. Burada Galatasaray ne yapabilir? Yine önde oynayan bir takıma karşı ve topa hakim olmayı seven bir takıma karşı oynayacak Galatasaray. Geçişlerde çok iyiler. Hata yaptınız mı cezalandırıyorlar ama topu aldıktan sonra bitiremezlerse, finalize edemezlerse defansta çok büyük boşluklar bırakıyorlar. Bu hafta Vitoria ile oynadığı maçı izledim. Vitoria aslında böyle çok güçlü bir takım değil ama çok net pozisyonlar buldu Vitoria. Defans arkasına geçişlerde, çünkü finalize edemediklerinde bir şekilde pas arası yaptığınızda şut attı, defanstan döndü. Oralarda Galatasaray'ın çok net geçiş hücumu setlerinin olması lazım. Hızlı oyuncularla işte Barış Alper bir tarafta, Sané var olabilir. Boş alanları çok iyi kullanan bir futbolcu, birebir de çok etkili bir futbolcu. Diğer tarafta yine Yunus muhtemelen başlayacak, bilemiyorum. Sara'nın attığı toplara gidecek olan oyuncular maçın kaderini belirleyebilir. Galatasaray'ın duran top zafiyetleri var. Sezon başından beridir ligde özellikle hep duran toptan gol yiyor Galatasaray ve çok basit goller yiyor. O konu bu maçta çok öne çıkacak. Doğru takım savunması ve duran top savunması yapması lazım Galatasaray'ın. Ama bir o kadar da rakip de duran topta savunma yaparken zafiyetler yaşayabiliyor, vurdurabiliyor. Şu ana kadar Sporting'in oynadığı maçlarda en çok zorlandığı noktalardan bir tanesi serbest vuruşlar ve köşe vuruşlarından gelen toplarda bazen zafiyetler yaşıyor. Yerlerini kaybedebiliyorlar. Oralarda da Galatasaray'ın sonuca gitmeyi bilmesi lazım. Duran toptan gol bulması lazım. Duran topta ne kadar zaafı varsa Galatasaray'ın, duran topu kullanma konusunda da o kadar yetenekli. Tabii Sara gibi bir oyuncunun olması, çok da iyi çıkıp vurabilen futbolcuları var. Şimdi Leao'yu da nasıl değerlendirecek Okan Hoca bilmiyorum ama bu silahların tamamını kullanması lazım Galatasaray'ın.
1: Gelen mesajlardan biri de Deniz Gül mü, Barış Alper mi sorusu. Hatta biri dediğime bakma, 2-3 ayrı mesaj var sabahtan bu yana. Yani birçok programda duydum ve aynı zamanda bu programda 14.30'dan bu yana duyuyorum. 2 saat, 2,5 saati yakın bir program olacak aşağı yukarı. Bir 10 dakika sonra bitecek programımız ama parantez programı. Burada bu soru çok soruldu bugün. Biraz böyle bir değinmiş olduk, biraz ihtimaline, biraz zorlayıcılığına ya da kolay tarafına değinmiş olduk senin de bahsettiğin bölümde ama onu biraz daha açabilir miyiz diye sorayım sana. Galatasaray'daki şöyle, forvet ileri hattı.
2: Portekiz Ligi'ni bildiği için Deniz tercih edilebilir belki ama burada sanıyorum Okan Hoca'yı tanıdığım kadarıyla garantiye gidecektir. Bildiği oyuncuyla oynayacaktır. Yani işte Abdülkerim tam hazır değildi. Lemina'yı oraya çekti. Mesela yeni gelen transferi denemeyi düşünmedi lig maçında, Başakşehir maçında. Benzer bir şekilde ön alanda da Barış Alper'in hem savunmaya yardımı hem de özellikle geçişlerdeki etkinliği, hızı, yine kanatlarda oynayan oyuncularla sürekli yer değiştirerek rakibin defansının dengesini bozması gibi yetenekleriyle Barış'ı tercih edecektir diye düşünüyorum ama Leao'yu mutlaka oynatacak. Hani oyunun neresinde oynatacak bilmiyorum ama Leao'yu bir şekilde sonradan oyuna alarak bence oynatacak, çünkü mutlaka çok net analizler yapmışlardır. Sporting'in kanatlarının Arao özellikle o kadar önde oynuyor ki arka taraf bomboş. Tabii orayı Altimira kapatıyor, bir şekilde tamamen de boş bırakmıyorlar ama oralardaki boşlukları değerlendirmek için mutlaka Leao'yu düşünecektir. Ben ilk 11 beklemiyorum. Oyunun ikinci bölümünde enerjiyi yükseltmek ve geçişleri yakalamak için düşünür diye tahmin ediyorum. Barış'la başlar diye tahmin ediyorum. Deniz'i de yine sonradan oyuna alacağını tahmin ediyorum.
1: Deniz Gül ve Leao testlerden geçemedi demiş. İlk 11 oynamalı mı demiş.
2: Yani testten geçemediden kastı dinleyicimizin fiziksel anlamda mı söylüyor acaba, yoksa takım oyununa uyum anlamında mı söylüyor?
1: Soralım hemen. Ve diğer tarafta Barış Alper Yılmaz'ı sormuş. 5 maçtır istatistikleri çok kötü demiş. Az önce çok konuştuğumuz kötü. Bir konu esasında o da.
2: Yani orada hep aynı noktaya geliyoruz ve bizim özellikle bizim oyuncuların mental anlamda bunu söyleyince kırılıyor Galatasaraylılar bazen. Daha önce Yunus için de söylemiştim, daha önce Kerem için de söylemiştim, çok kızmışlardı.
1: Fiziksel yani olarak söylemiş bu arada, bölüyorum ama özür dilerim.
2: Ha, fiziksel olarak evet doğru yani şey, ama o fiziksel yapısının durumu da aslında mentalden kaynaklanıyor. Yani Leo geldi, benim yerime geldi diye düşünüyor bence. Beni işte Arabistan'a göndermediniz, küstüm oynamıyorum hali var. Vücut dilinden onu anlıyorum. Şimdi buralarda şuna ihtiyaç oluyor. Sonuçta bir takım Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, bu takımlar kazanmak zorunda olan takımlar. Bu takımların idare eder durumu olmaz. Bu kadar kazanmaya muhtaç ve kazanmaya mahkum takımlarda oynuyorsanız herkesin %100'ünü talep eder kulüp. Ya ben bu ara bir takılayım bakayım, ya biraz dinleneyim, o kadar da değil, şöyle biraz şey yapayım, bu ayı rahat geçeyim, jokingle geçeyim ama sonra bir yüklenirim, son periyotta 10 tane gol atarım, yine kral olurum falan diye düşünen futbolcular varsa bu takımlar onlara göre değil. Düştüğünüz anda düşersiniz, çıkması çok zor olur. İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'de çıkamıyor mesela. Dolayısıyla buralarda hep oyuncuların %100'ü kovalaması, formayı kaybedince geri almak için yırtınması, kendini gösterebilmek için olağanüstü mücadele etmesi gerekiyor. Mecbursunuz, yoksa bu takımda oynamayacaksınız. O zaman gideceksiniz küme düşmekten kurtulmaya çalışan, küme düşmesem iyidir, gerisi önemli değil diyen bir takıma gidin, rahat rahat topunuzu oynayın. Siz bu tür takımlarda, Real Madrid, Barcelona, Paris Saint Germain, Galatasaray, Fenerbahçe, bu takımlarda oynuyorsanız her maç sizin için final. Ama bunu biz Türk oyunculara anlatmakta çok zorluk çekiyoruz. Diğer taraftan bir de Dünya Kupası zedeleri var. Sané de bunlardan bir tanesi. Çok kötü bir performansla Dünya Kupası'nda çok yıpratıldı. Hatta bugün Alman basınında eski antrenörünün bir şeyi var, röportajı var. Çok sert. Sané bir daha milli takım görmemeli. Klopp'a sesleniyorum. Bu futbolcu artık milli takım falan oynamamalı diye çok net, böyle çok sert eleştiriler var. Dünya Kupası'nda çok kötü performans gösterince hala kendine gelemedi Sané. Gene Dünya Kupası görmüş olan ve çok kötü bir Dünya Kupası geçirmiş olan bizim Türk oyuncular da, Barış gibi örneğin, kendine gelemiyor. Yani bu futbolcuların toparlanması da zaman alacak. Dolayısıyla bu psikolojik anlamdaki sıkıntılar giderilmediği sürece Barış'tan da o beklediğimiz efekti alamayacağız gibi görünüyor. Diğer futbolculardan da ne zaman ki Barış tekrar futbola döner, tekrar tamam ben oynayacağım, ben bu formayı alacağım, kimseye de bırakmayacağım, Zaha geldi benden formayı alabildi mi kardeşim falan gibi iddialı bir ruh haline bürünürse gene biz Barış'ı izlemeye başlarız. Öbür türlü işte Leo geldi, ne kadar maaş alıyor, bana ne veriyorlar, ben gidecektim niye göndermediler gibi kendisini aşağı çeken söylemlerin ya da telkinlerin altında kalırsa maalesef Türk futbolu adına söylüyorum, Barış'tan beklentilerimizi alamayız. Önümüzde bir de Fransa ile İtalya maçları var.
1: Peki Fatih Demirkol, son olarak eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım. Seni yorduk bir saat boyunca, uzun uzadıya dinledik. Sporting Lisbon ve Roma'yı senden dinlemek ayrı keyifliydi, onu da aktarayım.
2: Çok teşekkür ediyorum. Türk futbolu için bu maçlar çok önemli. Yani şimdi yarın Beşiktaş ve Trabzonspor da sahne alacak. Hep beraber takımlarımızı destekleyelim. İyi futbol talep edelim.
1: Tabii akıl karıştırmayalım orada ama Fatih abi. Haddim değil belki böyle hemen düzeltmek, araya girmek senin söylediğin bir şeydi ama yarın dedik ya. Şimdi bazı dinleyicilerimize soruyor Trabzon'un Beşiktaş'ın maçı bu hafta değil mi diye. Bu hafta Şampiyonlar Ligi var. Evet.
2: Orada yani, böyle yani yarın derken yarın öbür evet. Anlamında.
1: Bekliyorlar çünkü anlamında. Öyle bir şey de var. Ben de hatta sorguladım geçen hafta. Ya dedim sadece Fenerbahçe Galatasaray mı oynayacak diye. Biraz daha geç başlıyoruz. Evet onu söyleyeyim.
2: Yani yarın derken yarından bahsediyorum. Evet, yani aynen önümüzdeki öyle. Dönemde evet. Önümüzdeki hafta da işte evet. Beşiktaş'ta Trabzonspor'da oynayacak, sahne alacaklar. Hı hı. Hepsine destek olalım. Çünkü burada alınacak sonuçlar Türk futbolunu evet. doğrudan ilgilendiriyor. İnşallah çocuklarımız da, bizim futbolcularımız da başarılı olur. Filenin sultanları gibi şöyle bir bize mutluluklar yaşatırlar.
1: İnşallah. Çok teşekkür ediyorum Fatih Demirkol. Ağzına sağlık diyeceğim son bölümde. Sağ ol. Haber Global Spor Yayınları Koordinatörü Fatih Demirkol'la konuştuk. Hem Fenerbahçe'yi hem Galatasaray'ı rakipleriyle beraber değerlendirmiş olduk. Onlarla birlikte konuşurken de, onlarla birlikte değerlendirirken de şöyle bir gündeme baktık. Gündemi konuşmuş olduk yaklaşık 2,5 saatlik yayında ve Çağatay Çıtlak'ın 4 büyük gündemde bugün özel olma işi yayına biraz fazla saatle sizlerle birlikte buluşturmamız anlamına geldi. Parantez özelinde sürçülisan ettiysek de affola diyelim. Hatta son kısımda bir de reklamım varmış. Reklamı vereyim, öyle döneyim, öyle veda edeyim. Çünkü Rui Borges'in açıklamalarını sizler için hazırladığımızı söylemiştim. Öyle tamamlayacağız. Sporting tarafına gideceğiz. Lisbon'a gideceğiz. Orada açıklamalarını dinleyeceğiz. Lisbon teknik direktörünün. Diyeyim ve reklama giderken yine hatırlatayım. Bugün özelinde bir dinleyicimize kitabımı imzalı bir şekilde göndereceğim. O da çekiliş neticesinde belli olacak. Son takipler artık, efendim hemen duyurusunu yapalım. Son takipler, program bitmeye yakın. O son takiplerden biri sizde olur ve belki şans size döner. Diyelim, kabul ederseniz naçizane bir kitabı imzalı sizlerle buluşturacağız. Sayar belki

Bölümdeyiz ve 2,5 saati geride bıraktık artık. 3. saate doğru da yaklaşıyoruz. 3 saatlik bir programa doğru da yaklaşıyoruz. Hızlıca okuyamadığımız mesajlara bakalım. Berk abi selamlar, kitap bana çıksın demiş. İnşallah diyelim. Çünkü Barış'ın üzerinde bayağı askı var demiş dinleyicimiz. Çünkü diyor ama öncesi de var belli ki. Yanlış yerden okumayayım. Peki. Lisbon maçından benim taraftar olarak çok beklentim yok. Barış'ı da korumak adına sonradan oyunu alır diye beklentim var. Çünkü Barış'ın üzerinde bir baskı oluşmaya başladı. Oyuncunun kendisini toparlaması adına sonradan oyuna alınmalı. Oyuncuyu Okan Hoca'nın korumaya alacağını düşünüyorum demiş. Böyle yaklaşmış. Bakalım öyle mi olacak? Bu eğer oynarsa içinden Kuesta çıkacak diye korkuyorum demiş. Oponk ve Bichuabu mesela merak ettiğimiz iki stoper değil mi? Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'da. Barış Alper'in son 5 maçtır istatistikleri çok kötü. Adeta takım 10 kişi oynatıyor. Artık çok top kaybediyor. İlk 11'de başlamalı mı, başlamamalı mı demiş. Barış Alper için yorumlar gelmeye devam etmiş bu şekilde. Yorumcular ne zaman rakiplerimizi övse, abartsa bizim Türk takımlarımız başarılı sonuçlar alıyor. Galatasaray ve Fenerbahçe şaşırtırsa şaşmayalım demiş. Ne güzel, o zaman oradan ilerleyelim hep. Övelim rakipleri. Bu eğer enerji ise Sertan Eroğlu yazmış. Biz milli takımın başına yanlış İtalyanı getirmişiz. Montella yerine İtalyan olmalıymış demiş. Vincenzo Montella değil, Vincenzo Italiano gelmeliydi diyor Sertan Bey yorumunda. Fenerbahçe Roma'dan 5'ten az yerse başarılıdır. Tarihi fark yerse alay konusu olur demiş. Tevhid Gök yazmış mesajını. Galatasaraylı bir dinleyicimiz yazmış. Peki ne diyelim Tevhid Bey? Geçen yıl Frankfurt'tan tecrübe mi bu diyelim? Öyle mi diyelim? Öyle demeyeyim. Öyle dersem ayıp olur. Demeyeyim öyle. Peki tamam. Selamlar takılalım bize Tevhid Bey'e. Madem o böyle sürekli bu tarz yorumlarıyla bizleri böyle takılarak ön plana çıkarıyor yorumlarını. Semedo yerinde kalması doğru tespit demiş. Onun yerine orta sahadan kim Greenwood'un arkasına koşu atabilir ki demiş Nevzat Bey. Esen Ali, ben Galatasaray taraftarıyım. Bir yıldır bağıran iki ana eksik Abdülkerim'in yerine sol stoper ve Torreira'nın yanına 11 seviyesinde 8 numara dururken fırsat transferi diyerek hücum hattına yüklenildi demiş. Temeli eksik bırakıp çatıya lüks avize takıldı demiş. Zaman yönetimsizliği 3 aylık dönemde ana omurga kampa yetiştirilemedi demiş. Planlı hareket etmek yerine süreç yine son gün paniğe ve taraftar çilesine dönüştü diyor. Dinleyicimiz böyle aktarıyor bu konuyu. Bursa Spor'da Rıdvan Bey'in mesajını okuyamadık Bursa Spor özelinde. Rıdvan Bey bir şeyler dedi programın başında ama kaçırdık orayı. Rıdvan Bey dinliyorsa teşekkürler. Berk selam, ben bu saatlerde dinlemeyi tercih ediyorum. Sabahları kan şekeri yükseldiğinden yeterince yazıyoruz demiş. Karşıyaka'dan Volkan Bey'in mesajı böyleydi. Bursa'dan, belki yayınlar Bursa'dan selamlar, sadece selam vereyim dedim, dinlemedeyiz demiş. Timsah emojisi atmış. Rıdvan Bey selamlar, Rıdvan Tok'u çok severim. Bursa Spor özelinde bizimle çok güzel, orada tribünden detaylar paylaşır. Tribünü hatırlatır bize tekrar tekrar. Bizim unutmaya yüz tuttuğumuz, hiç unutmayız da, unutmaya yüz tuttuğumuz zamanlarda, böyle yavaş yavaş unutuyor gibi olduğumuz anlarda çıkar Bursa Spor'da böyle bir şey oldu der. Birden gündemimizi değiştirir. Çok severim böyle dinleyicilerimizin katkılarını. Çok güzel konuşuyor. Her iki takıma, her takıma lazım böyle yorumcular. Bir Fenerbahçeli olarak söylüyorum. Serkan Bey'e selamlar demiş. Serkan Çetiner'e övgülerin geldiği anlar vardı. Peki, gelen mesajlara bakıyorum. Çekilişe katılabilmek için seni takipten çıkıp tekrar takip isteği gönderdim. Bilgin olsun Berk demiş. Ceyhun Atik. Kabul efendim, yapın. Yapın. Berk Sayar burada gol oldu demiş. Nerede gol attık? Ne oldu, ne bitti? Frankfurt'u hatırlattık diye mi? Bak hemen görüyorsun değil mi? Bir taraftar böyle. Taraftar oynayınca nasıl alıyorlar hemen mesajı? Ya yapmayın, etmeyin, eylemeyin. Bir de ben bir şey de yapmadım yani. Dedim ki Frankfurt tecrübesi mi dedim. Neyse, demeyeceğim bunu dedim. Vazgeçtim. Yani diyebilirim de dedim. Bak, taraftarın biri çıkar bunu da der size dedim. Yapmayın Tevhid Bey dedim. Abi Şenol Güneş'imiz vardı. Milli takımım başına gelsin diye söylene söylene adamı son sezonda başarısız ettiler demiş. Selamun aleyküm Berk demiş. Aleyküm selam. Karagümrük'ten selamlar sevgiler demiş. Karagümrük'ten dinleyen bir dinleyicimiz Hüseyin Topçuoğlu. İyi de bir Karagümrük tribün emektarıdır, öyle söyleyeyim. Tribünde yıllarını vermiş, Karagümrük tribününü yıllardır bilen bir isimdir Hüseyin Topçuoğlu. Ona da selamlarımızı iletelim. Yanlış hatırlamıyorsam eğer. Greenwood defans yapmaz, boş yapıyor o yorum yazan demiş. Peki. Aziz Bey böyle diyor. Peki Aziz Bey. Fenerbahçe'nin tepki vermesi için olumsuz bir sonuç oldu mu?
böyle bir sonuç.

mı gerekiyor? Gençler Birliği maçını kaybetti demiş. Bu mesajı tekrar göndermiş dinleyicimiz. Peki ya da ben tekrar okuyorum. Devamını niye okumadın abi demiş. Bazı mesajları böyle kesmek zorunda kaldık. Kesmek durumunda kaldık son bölümlerde. Osimhen'in yokluğu nasıl etkiler bu durumu demiş. Farklı bir dinleyicimiz. Peki ondan mesajları okuyup hızlı hızlı geçelim istedim. Doğrudur Karagümrük'ten, tribünden ben demiş. Sevgiler hocam demiş. Saygı bizden, sevgi bizden. Sağ olun, var olun diyelim. Ve son bölümde hatırlatalım. Son bölümde sizlerle paylaşayım. Programın son bölümünde yaklaşık 2-3 saattir zaman zaman reklamlara gider ve dönerken, aynı zamanda reklamdan dönerken yayına girerken böyle çok da sıkmadan küçük küçük tanıtımlarını yaptık. Kitabımı sizler için imzalıyorum ve bir çekiliş neticesinde yapıyorum. Bunu yaklaşık bir haftadır, iki haftadır ara ara zaman zaman yapar olduk. Yine yapacağız. Böyle uzun yayınlarda özellikle yapmak daha keyifli oluyor. Daha ulaşılabilir oluyor. Sayar belki Instagram hesabından takip etmeniz yeterli olacaktır efendim. Sayar belki Instagram hesabından eğer takip ederseniz bu çekilişe katılmaya hak kazanacaksınız. Oradan bugün özelinde bir çekiliş yapılacak ve bu çekiliş neticesinde kazananı da yine mesaj yoluyla size Instagram'dan ileteceğim, aktarayım. Sayar belki Instagram'dan takip etmeniz üzerine orada hem çalışmalarımı da takip edebilirsiniz, diğer tarafta kitap çekilişi içinde bir kitap hakkına sahip olabilirsiniz çekiliş neticesinde diye aktarayım. Bu arada bir son dakika, Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz'ın solo uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi. Beşiktaş'ta Rıdvan'ın, derbide öne çıkan Rıdvan'ın sol uyluk iç adalesinde ödem tespit edildiği haberi var. Gerilme ve ödem özellikle. Sadece ödem de değil. Rıdvan'ın sol uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiği haberi var. Bunu aktaralım, sizlerle paylaşalım. Fenerbahçe'de neden Vedat forvet dışında oynuyor demiş. Vedat'ın tarzı biraz da öyle sanki. Bunu da hatırlatıyor Vedat bize. Yorumunuzla beraber bunu da aktarayım. Dedik ve dönüyoruz hızlıca. Galatasaray'da Sporting Galatasaray maçı öncesinde Sporting Lisbon teknik direktörünün açıklamalarına, Sporting teknik direktörü Rui Borges açıklamalarda bulundu. Neler söyledi onu dinleyeceğiz. Sizler için hazırlıyorum.

0: Hemen Rıdvan'a ilişkin şöyle bir detaylara bakayım istedim. Orada ortopedik yorumlara bakalım istedik. Rıdvan'ın sakatlığına ilişkin bir son dakikayı vermişken ihtimali de aktaralım istedim. Emin olmak istedim. Genellikle 2-3 hafta, bazen 4 haftayı uzayabiliyor bu gerilme ve ödem tespiti. Sol içlik, sol uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespiti. Onu aktaralım. Orada 7 ile 21 gün arası gibi bir sonuç çıkıyor. Tabii 3 hafta aşağı yukarı, bazen 4 haftayı da uzayabilen bir sakatlık olduğunu hatırlatayım. İyi olunca tabii derbide Rıdvan, ön plana çıkınca derbideki golüyle de Rıdvan Yılmaz performansıyla da aynı zamanda taraftarın gönlünü kazanınca burada konuşulur oldu diyelim. Ve teşekkür edelim katkılarınız için. An itibariyle Galatasaray tarafında Sporting Lisbon Teknik Direktörü Rui Borges'e dönüyoruz. Borges'in açıklamaları vardı yaklaşık bir saat önce. Onu sizler için hazırladık. Öyle bitiriyorum parantezi.
1: Kendisi şampiyon oldu. Çok fazla kalitesi var. Çok fazla oyuncuları var. Kaliteli oyuncuları var. Çok rekabetçi bir takım. Çok domine olmak isteyen bir takım. Çok ofansif bir takım. Çok fazla pres yapan bir takım. Topa çok sahip olmaya çalışıp yakın bir takım. Dolayısıyla çok ofansif bir takım ve çok tecrübeli bir takım. Biz de kendimize odaklanmamız gerekiyor. Çok iyi şekilde başlamamız gerekiyor. Evimizde oynamamız çok iyi bir şey. Geçen seneki yaptıklarımızdan ziyade. Geçen sene çok iyi bir Şampiyonlar Ligi geçirmiştik Albalade'de. Ama farklı seneler, farklı takımlar, farklı oyuncular, o yüzden farklı şeyler. Her şeyden öte takım çok motive bu sezona başlamak için. Çok genç oyuncu var, çok yeni oyuncu var bu Şampiyonlar Ligi'nde. Çok fazla duyguları var, hataları olacak ama duygu ve tutkudan dolayı sonuçta hepimiz için bir bu hayal burada olmak. Amaç bu olacak. Dolayısıyla bu da bizi başarıya götürmeye çalışacak. Ve maçlarda elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Her zaman daha da kendimizi geliştirmeye çalışacağız. Ve her şeyden öte kendimize çok güveneceğiz. Ve çok güzel bir Şampiyonlar Ligi sezonu geçirebileceğimizi düşünüyorum. Luis Suarez'den tekrar bahsetmeyeceğim. Geçen sene Sporting çok ileriye gitti Şampiyonlar Ligi'nde. Bu sene daha da ileriye gidebilir mi geçen sene ulaştığı yerden? Ve Monzef Zekri ile alakalı idmana çıkmadı. Sakat mı? Ne oldu? Monzef konusunda bireysel çalışıyoruz onunla birlikte. Çünkü bugün 4. veya 5. seçenek olabilirdi diye yazılmış ama bizim her zaman ilk seçeneklerimizden biriydi. Ama o bizim kararımız. Biraz zamana ihtiyacı var çünkü küçük bir sakatlıktan geldi. Ve bunun da içinde bu geldiğinden beri şu an iyi, şu an sakatlığı yok. Ama bireysel çalışıyoruz onu geliştirmek için ve onun sakatlığını atlattırmak için birlikte çalışıyoruz. Ve onun da sabırlı olması lazım ki tekrar takıma girebilsin. Her şeyden öte %100'ünde değil. Şampiyonlar Ligi konusuna gelecek olursak, eğer bu ekip, ben veya herhangi bir koç, herhangi bir takım bu soruya bu şekilde cevap veremez çünkü çok subjektif bir soru. Bence Şampiyonlar Ligi belki de biz iyi bir şekilde geçen sene çok maç kaybetmedik Şampiyonlar Ligi'nde ama teorik olarak daha zayıf olan bir takıma da kaybedebiliriz. Ya da sonra Şampiyonlar Ligi'nde maçları da kazanabiliriz. O yüzden Şampiyonlar Ligi her takımın çok fazla kaliteli olduğu bir turnuva. Ve biz de geçen sene ilk maçlarda gösterdik ki çok iyi maçlar yaptık. Ama sonra küçük hatalarla daima gol yiyorduk. O yüzden çok zor bir turnuva, farklı bir turnuva. Herkes bu turnuvada oynamak istiyor. Çok fazla değişik olmasına rağmen bence çok motive bir takımız şu an. Bu Benim şu anki hedefim Galatasaray'a karşı kazanmak. Her zaman böyleydi. Her zaman geçen sene de öyleydi. Geçen bu sene de aynı şekilde olacak. Maç, ilk maç, evimizdeki maç. Bu demek değil ki daha kolay olacak ama genç bir takım için çok fazla yeni oyuncumuz Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez oynayacak. Dolayısıyla bu taraftarların ve bizim bu enerjiyi hissetmemiz lazım ve motive olmamız lazım çok fazla. Size şunu sormak istiyordum. Salazar bir asist ve bir gol yaptı Estrela Damedora'ya karşı ama son maçlarda belki de bilmiyorum biraz da beklenenin altında kaldı. Geçen sene 16 gol attı ve 40 milyon euroya mal oldu Sporting'e. Burada çok fazla beklenti vardı Zavazar'a karşı. Ne düşünüyorsunuz ve daha fazla bir beklentiniz var mı ondan? Evet, ondan daha fazla bekliyoruz. Sadece ondan değil, herkesten, tüm oyunculardan daha fazla bekliyoruz. Her zaman yüksek kontratlı oyuncularımızdan birisi oldu ama bu şekilde bakmıyorum ona, oyuncuya. Kendi gelişimini sağlıyor. Farklı bir dinamikten geldi. Farklı bir takımdan geldi. Braga'dan geldi. Şu an mutluyum. Çalışmasından mutluyum. Daha iyi. Her zaman daha iyi gidiyor. Her zaman daha iyi anlıyor. Topla nasıl davranması gerektiğini, takımda ne görevini daha iyi anlıyor. Dolayısıyla oldukça mutluyum. Her şeyden öte yaptıklarından ötürü çok mutluyum futbolcu olarak. Tabii ki her zaman daha fazlasını istiyoruz ve o daha fazlasını verecek ve bence 16 golü yine atacak. O yüzden baskı koymayacağım onun üstüne ama her zaman bir objektif vardır. Ama orta saha için 16 gol çok iyi bir şey. Hiçbir kuşkum yok ki bu sene de böyle bir performans veremesin. Ama çok iyi bir sezon geçireceğine eminim bu sene. Geçen sene bizim Şampiyonlar Ligimiz bizim ligimiz demiştiniz. Çok direkt sormak istiyorum. Bu sene objektifiniz Şampiyonlar Ligi ana liginiz mi olacak? Ve tabii ki her zaman minimum objektifler, hedefler tanımlamak gerek. Bizim için gruptan çıkmak hedef mi Şampiyonlar Ligi'nde? Hedef sürekli istikrarlı olmak ve Sporting'i Avrupa'da iyi bir seviyeye getirmek, sürekli başarılı olmak. Rüya'ya da söyledim. Bu şekilde mutluyuz ve biz buna bu tutkuyla, bu adanmışlıkla bakıyoruz. Sporting ve takım olarak ülkemizi temsil ediyoruz ve Galatasaray maçında en iyisini yapıp her şeyi göstermemiz gerekiyor. O yüzden bizim Şampiyonlar Ligimiz, ligimiz her zaman bizim ana liglerimiz olacak. Luis Suarez nasıl bir durumda? Herhangi bir Uruguaylı forvetin herhangi bir sonuca bağlandı mı? Aynı şekilde Rui Silva'ya da şunu sormak istiyorum. Sporting'in kalecisi Rafael Leao karşılaşacak. Hiç onunla konuştun mu, forvetle? Rafael Leao'yla konuştun mu? Palinha konusunda da Roberto Martinez'le ve orta saha Portekiz arasında ne geçti? Çünkü burada çok fazla söylenti var. Bir karışıklık var. Şöyle söyleyebilirim. Rusi ve bize anlatabilir mi? Palinha konusunda en iyi anlatabilecek kişi ben değilim bence. Rafael Leao konusunda evet konuşabilirim. Çok iyi bir oyuncu. Çok seviyorum onu kişisel olarak da. Birlikte milli takımdaydık. Ve kesinlikle çok iyi bir oyuncu. Çok son senelerde bunu gösterdi. Henüz onunla konuşamadım. Yarın göreceğim onu. Ama hazırız. Onun kalitesine ve kolektifine hazırız. Palinha ile de konuştun mu peki? Hiç.

0: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Kim ne dedi?
2: Futbolda münakaşa bitmez arkadaşlar. Doktoru olmayan var. Doktoru yok adamın. Profesyonel. Antrenman sahası yok. Ambulans yok. Genç takım maçı oynanıyor. Genç takım. Ambulans yok. Taraftarın stada gelmesi demek, o takımın daha iyi oynaması demek, o maçın daha iyi seyredilir hale gelmesi demek. O yüzden futbolu sevdiren güzel oyundur. Devamlı çalma, bekle, avantaja bırak. 50'den fazla stadyum yapıldı arkadaşlar. Bu dünyanın hiçbir ülkesine nasip değil. Roma Lazio, Milan Inter. Bu kadar basit şeylerde kalmamamız lazım. Bunlardan medet ummamamız lazım. Gittiğimiz çok önemli maçlarda sahanın çiminin boyandığını gördük mü? Ben gördüm. Bir maçın oynanan bölümünü bir saate yaklaştırırsak çok daha güzel bir futbol çıkacak ortaya. Hakem de güzel oyunu gördü mü, o da hoşlanmalı, devam ettirmeli. Bakın o zaman daha güzel olacak. Demek ki değiştireceğimiz veyahut yapacağımız çok şey var.

0: Hocam seyircilerimize tekrar hoş geldiniz diyoruz.
1: Teşekkür
0: ederim. Sizler de hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Bıraktığımız yerden devam ediyoruz.
1: Devam edelim.
0: Hocam Türkiye'deki bir diğer futbol adına sorum. Çok sayıda yatırım yapılmasına rağmen stadyumlara, yeni statlara hala seyirci konusunda ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Sizce tekrar nasıl o seyirciler stada gelir?
1: Vallahi bu büyük bir sorun. Bazı kulüplerinin, şehirlerinin taraftarlarını ve seyircilerini görünce insanın imrenmemesi mümkün değil. Bugün hiçbir ülkede bu kadar stadyum yapılmamıştır. Bakın buradan bir bilgi daha vereyim. 98 Fransa bir tane stat yapmıştır. Diğer statlarda renovasyona gitmiştir. O da Stade de France. Brezilya 2014 Maracana'yı biraz küçülttü. Başka stat yaptığımı hatırlamıyorum. 2010 Afrika statlar renove zaten hoşta değildi. 1990 İtalya'ya gittim ben. Hiçbir stat yapılmadan renove.
0: 2006 Almanya.
1: 2006 Almanya bir iki stat yaptı. Renovasyon yaptı. Ya bizde şu anda vallahi emin değilim ama 50'den fazla stadyum yapıldı arkadaşlar. Bu dünyanın hiçbir ülkesine nasip değil. Bazılarına da rakamsal olarak kapasite fazla yapıldı. Ya dünyanın her tarafını gezdim ben. Bütün dünya kupalarına da gittim. Şimdi Avrupa Şampiyonası yapacağız. İtalya'yla beraber. Öyle mi? Bakın İtalya yeni stat yapacak mı yapmayacak?
0: Zaten İtalya'da stat yapmak çok zor.
1: Çok zor. Ben biliyorum Inter'le Milan aynı statta oynuyor. Yüzlerce müracaatları var. Devlet vermedi ikisine. Habire yeniliyorlar stadı. Roma Lazio, Milan Inter. Şimdi böyle bir şanslı ülkemiz var bu konuda.
0: Udinese yeni bir stat yapmıştı hocam. Bir de Juventus yani işte, son zamanlarda. Çok az örnekler var.
1: Ya düşün. Dünya kupalarını ben baz alıyorum. Yani dünyanın podyumuna çıkıyorsunuz artık burada. Orada bile insanlar bunu yaparken demek istiyorum. Biz de her şehre neredeyse az kaldı. Stat yaptık. Böyle bir durumda bu statları doldurmak lazım kardeşim. Peki dolmuyor. En azından seyredilir hale gel. Yani zemin biraz olsun. İç olmasa ama bu oyun taraftarsız oynanamaz. Şimdi bana diyecekler ki ya hoca haklısın da oynanan futbola bak işte bizim takım çok kötü öbür takım bin. Tamam da futbol böyle bir oyun değil. Lütfen Avrupa'yı bir şöyle gözümüzün önüne getirelim. Bütün statlar dolu, ikincilikler dolu, süperlikler yani birincilikler sold out bitmiş. 10 bin, 20 bin kişi yer bekliyor ki aman o lojaya gireyim, o koltuğu alayım diye yer bekliyorlar. Bakın ekonomiden mada konuşuyorum. Bir de taraftarın psikolojik baskısı, etkisi, güzelliği var Allah aşkına ya. Vazgeçtim parasından. Hani kulübe getirisi muhakkak ki önemli. Bir de bu tarafı var. Ama vazgeçtim oradan. Taraftarın stada gelmesi demek, o takımın daha iyi oynaması demek, o maçın daha iyi seyredilir hale gelmesi demek. Hakem bile yönetmekten daha çok zevk alır ya. Bu durumumuz çok kötü. İlk maça bakıyorum. Kalenin önü bazı takımlarda kelleşmiş. Ya arkadaş, çim güzel olmazsa, saha güzel olmazsa bu nasıl bir bakış açısıdır, yaklaşımdır? Daha üçüncü maç, beşinci maç, ikinci maç kötü bir sahaya çıkıyoruz.
0: Kışın zaten kötü, bir de yazın da mı?
1: Kışı zaten kötü, bir de yazın da mı? Yazın artık hiç kimse bir şey diyemez. Ben Arabistan'da çalıştım, Riyad'da. 40 derece, 50 derece ama halı gibi sahalar. Hatta antrenman tesislerindeki bütün sahalar halı gibi. Beraber yaşadık.
0: Tüm şehirlerde hocam bu arada.
1: Tüm şehirlerde. Bizde şöyle oluyor çünkü tesis müdürüne soruyorsunuz saha, aman diyor yağmur yağdı bugün çıkmayalım. Peki yazın bakıyorsunuz kel olmuş diyor ki sıcaktan yandı. Sıcakta her gün suluyorlar, hiç yanmıyor. Şimdi 2026'nın dünyasında futbolunda bu modernizasyon içerisinde bu büyük rakamların içerisinde sizin bir bahane bir sebep sürme şansınız yok. Hele 3. maçta 5. maçta hiç yok. Fakat Türkiye'de deplasmanda gittiğiniz zaman hakkı ev sahibi takıma vermiş, sulamıyor bile. Siz pas yapmayın diye sulamayanlar var. Bunu bizzat yaşadığım için
0: oyuncu
1: söylüyorum.
0: Oyuncu sağlığı
1: açısından kötü. Bütün kramponları değiştireceksiniz veya lastik kramponla çıkacaksınız o sahada.
0: Keyif alamayacaklar.
1: Yani şimdi bir defa topa istediğiniz şekli veremeyeceksiniz. Pasta büyük sıkıntılar olacak. Ayağınız dönebilir. Yani bu yüzden gol yiyip gol atabilirsiniz. Sekmesinden çok olmuştur kalecileri aldatıp. O yüzden maalesef yani bunun Allah aşkına bir cezai müeydesi mi olmalı ya? Hocam, Federasyon tarafından bu bir şey söylenmeli mi ya? Söylenmesine gerek yok ya. Her şeyi de devletten, her şeyi de federasyondan bekleyemezsiniz. Çimi de yapmaz mısınız ya? Onarmaz mısınız Allah aşkına ya? Bunda oynuyorsunuz ya.
0: UEFA biliyorsunuz sezon öncesi bütün statları dolaşır ve yeterlilik belgesi verir. Yeterli değilse evet. De uygulaması olur. Evet. Eğer bu durumlarda bir denetleme yapılsa ve gereklilikler sağlanamıyor olsa bir netice alınır mı sizce?
1: Alınmaz. Alınmadınız. Peki ben bir soru sorayım buna. Soruyla cevap verin. Gittiğimiz çok önemli maçlarda sahanın çiminin boyandığını gördük mü? Ne diye boyandı?
0: Yeşil gözüksün diye.
1: Canlı yayında yeşil gözüksün diye. Şimdi böyle bir ülkeyiz biz. Bunu kabul edelim. Bunu da yapıyoruz. Yani oynadığın yer, yattığın yer gibi bir şey ya. Sen rahatta yatmak istemez misin? Tabii ki. Havadar bir yerde bilmem yat. Burada da Allah aşkına çimde oynuyorsun. Sakatlık olur ya. İyi futbol çıkmaz ortaya.
0: Bütün hafta
1: şimdi burada federasyon tamam. Ya federasyon ceza vermekten yıldı federasyon esasında. Şimdi esasında federasyonun asil görevi nedir? Futbolu geliştirmek, milli takımın kupalara katılması, Türk futbolunun daha yüksek yerlere çıkması, statların en güzel şekilde hizmet vermesi, sahaların yeşil olması, gençlerin işte yetişimi, futbolcuların gelişimi. Tamam. Veriyor cezayı. Zaten parası yok. Nasıl ödeyecek? 100.000 tane sebep. Yağmur yağdı, kar yağdı, bilmem ne yaptı. Ya hayır, yanlış. Keşke öyle bir şey olsa. Beğenmedim bu sahayı. Mesela UEFA maçlarımızda veya FIFA maçlarımızda. Nasılız? Jilet gibi hazırlanıyoruz. Neredeyse smoking giyeceğiz. Hiç itiraz yok.
0: İçeri, stat'tan içeri girdiğinizde onu hissediyorsunuz hocam. Hissettiriyorlar sizi o anlamda da.
1: Ya elbette, yani ben daha da modern olmasını istiyorum statların. Şimdi ben söylüyorum. Bugün herkes değişiyor, dünya değişiyor. Değişiyorsak bilin ki gelişiyoruz. Ne kadar çok değişiyorsak o kadar çok gelişiyoruz demektir. Gelelim otoparka. Büyük sorun. Bazı takımların sahasına 2 saatte, 3 saatte, 4 saatte gidiyor. Gelmek bir dert, gitmek bir dert. Şimdi bunların hepsini Futbol Federasyonu yapamaz, yapmaz zaten. Burada da kulüpler devreye girmeli. Onlar da bu işi en iyi şekilde yapmalılar. Şimdi dikkat edilmesi gereken konulardan sahayla ilgili, yani statla ilgili. Bazıları şöyle. Ben bir ekip yaptım. 2 ay Bal Ligi, 2. Lig, 3. Ligi gezdiler. Tesisleri, sahaları, antrenman sahaları hepsini gezdiler. Ve bir rapor çıkardılar. Bu rapor içerisinde, yani yoklar arasında seyirci yok diyoruz, işte sahada güzel zemin yok diyoruz, daha yoklar var. Doktoru olmayan var. Doktoru yok adamın, profesyonel. Antrenman sahası yok veya çok kötü, profesyonel. Ambulans yok. Bir maç oynanıyor, ambulans yok. Genç takım maçı oynanıyor, genç takım. Ambulans yok. Bir ambulans bazen hayat kurtarır. Bizde oldu mesela. Dili kaçtı içeri. Genç takım maçını seyretmeye gidiyordum. PAF'tı o zaman. Doktor Mehmet Kurdoğlu'yla beraber. Birinci top, hava topu arkasına değdi. Uğur Uçar, şimdi teknik direktör. Babası da tribünde, düşünebiliyor musun? Biz de geliyoruz yavaş yavaş maça doğru. PAF'a ben o zaman çim sahaya vermiştim. Herkes rakip takımda koşun deyince Mehmet Kurdoğlu buradan ambulansla hazır tutuyorduk maçlarda. Direkt fizyoterapiste elinde dilini aldıktan sonra hemen direkt oksijene, belki de hayat kurtardı. Yok. Ama profesyonel. Daha dramatik bir şey söyleyeyim. Ben de bunların kasetleri ve görüntüleri ve raporları da mevcut. Sunmuştum da o gün. Maç öncesi kahvede soyunuyor. Maç sonrası hamamda yıkanıyor. Ama profesyonel. Şimdi Bunlar da var. Biz belirli yeri görüyoruz ama her yere bakmak lazım. O da profesyonel, bu da profesyonel. İşin garibi. Öyle değil mi? Ki dediğim gibi 2 ay bir grup bunları inceledi. Bunun üzerinde de düşünmek lazım.
0: Hocam, Türkiye ile 5 büyüklük arasındaki önemli farklardan biri de Türkiye'de topun oyunda kalma süresi. Oyun kalitesini çok etkiliyor. 6-7 dakikalık, bazen 10 dakikalık bir kayıp söz konusu değerliklerle.
1: Şimdi futbol direktörlüğü zamanında hakem seminerinde bir konuşmam olmuştu. Perili Köşk'ten Zoom'la bağlanmıştım Antalya'ya. Orada da konum topun oyunda kalma süresiydi. 2 tane maç baz almıştım. Biri Rize Beşiktaş, biri Fenerbahçe Galatasaray'dı. Tabii o zaman VAR da yoktu. Açıkçası birer devre yoktu neredeyse. Taç, frikik, korner, münakaşalar, barajlar derken ben de bu konuyu işlemiştim o zaman. Geldik gittik. Demek arada herhangi bir değişim yok. Şimdi yine bu soru olarak karşımıza çıktı. Şimdi burada en büyük görev hakeme düşüyor. Hakeme düşüyor da tabii oyuncuların da yardım etmesi lazım. Şimdi o gün 3+1 hakem vardı. Bugün 3+1 hakem var. Artı 3-4 tane de VAR hakemi var. Ve bugün en önemli, en belirgin özellik, düdüğü ne zaman çalarsanız çalın bir önceki çaldığınız düdüğe kadar geriye dönebiliyorsunuz. Yani diyor ki size,
0: bir hata yaparsan gel bak diyor hocam.
1: Hayır, sana bu kadar zaman veriyorum. Bunu bekçi gibi devamlı çalma. Bekle. Avantaja bırak. Hatan beklemekte olsun. Oyunu kesme diyor. Bu o. Nitekim son Dünya Kupası bu konuda bize olağanüstü bir örnek olmuştur. Sertliğe müsaade etmiştir. Avantaj kurallarını neredeyse en sonuna kadar kullanmıştır. Hatta bazen yanlış olma pahasına bile kullanmıştır. Olağanüstü bir örnek. Bayıldım. Bunu da dile getirdim zaten. Hele bizim Süper Lig'in ardındaki o birlikleri seyrederken ne kimse yerden kalkıyor ne hakemde çalmadığı düdük var her saniye. Şimdi bundan bir defa vazgeçmeliyiz. Oyunun akışına bırakıp oyunun akışını hızlandırmak için oyunu zevkli hale getiren hakemdir. İsterse en zevkli anda düdükler keser. İsterse de zevksiz hali zevke getirir. Hoş duruma getirir. Devam der. Çünkü bakacak durumu var. Frikikler, avutlar, kornerler de söylenmeye başlayacak. Doğru olan da bu. Dolayısıyla bakın o gün ne oldu? 2 dakika 40 saniyede frikik atıldı.
0: İncelediğiniz maçta.
1: İncelediğimde, kendilerine de gösterdiğimde. Düşünsene, Fener Galatasaray maçında santradan taç oluyor. Benim de senim de ikimiz de yükseliyoruz diyelim oyuncular. Hakem geliyor, hop ayar alayım diyor. Bir dakika diyor, sonra seninle bir konuşayım, onunla bir konuşayım. Bir dakika 50 saniyede bir taç atılıyor. Dolayısıyla 45 dakika 50 dakika yok. Bazı maçlarda hala yok. O yüzden futbolu sevdiren güzel oyundur. Güzel oyunu da bu hale getirecek oyuncular kadar, hocalar kadar önemli bir insan da hakemdir. Hakemi hepimiz değilse bile %50'miz suçladık. Değil mi? İkinci sarı karttan attı diye. Öyle mi? Arjantin İsviçre maçı. Bence doğru. Şimdi hep hakemler çağırmadı mı kornerde? Sizin ikinizde gözüm var. Bir tanesini verin o zaman. Tuttuysa. Yok. Zaman geçiyor. Bir de şey var. Kart gösterecek, gel. Adam gelmiyorum diyor. Ne kendini, itibarını sars. Buradan göster. 4'te, 10'da, 15'te. Hiç uzatma konuyu. Düşünebiliyor musunuz? Oyun, bir takım set oynuyor. Zaten gelmiş 10 kişi bu sahada. 11'de orada var kaleci dahil. Minimum 21 kişi, o bir kaleci hariç. Bu arada özellikle 10'luk içerisindeki o karmaşada, o kalabalıkta attığı taktiği görmek zor olabilir hakem için, direkt vermesi adına veya vermemesi adına. Gerçi var, itiraz yok da. Ama oyuncuların da bunu anlaması lazım, yardım etmeleri lazım. Bakın o zaman daha güzel olacak. Bir maçın sahada kalan, yani oynanan bölümünü bir saate yaklaştırırsak çok daha güzel bir futbol çıkacak ortaya. Yani oynama niyetimizi hiç bozmamamız lazım. Oynama niyetinde olmalıyız. En önemli niyet bu. En önemli istek bu. Oynamaktan, oynadığımızdan zevk almalıyız. Biz de, seyirci de, oynayan da, oynatan da, hakem de. Hakem de güzel oyunu yordu ve o da hoşlanmalı, devam ettirmeli. Boşuna vakit kaybettirmemeli.
0: Hocam bu sakatlık pozisyonlarında artık kenara gelen oyuncu bir dakika beklemek zorunda kalacağı için Dünya Kupası'nda azaldı. Ama bahsettiğiniz o tartışma kısımlarında hala bir endişem var açıkçası. Şimdi, onu nasıl çözeceğiz?
1: Ben de o endişe devam edecek. 10 saniyelerde özellikle. Orada hakemin çok dirayetli, çok net olması lazım. Hiç hemen zaten kararı çabuk veriyor. Bitti. Kimseye de yaklaştırmaması lazım. Bizim oyuncularımızın biraz daha bilinçli olmasında yarar var. Sonuç itibariyle güzel oyunu bu hale getirecek en önemli unsurlardan bir tanesi de hakemdir. Hakemlerdir. Tabii dediğim şartlar altında.
0: Hocam UEFA'daki zaman çizelgesinden bahsettiniz. Günler öncesinden kulüplere bildirilir. Herkes de ona uygun hareket eder ama Türkiye'de özellikle son yıllarda devre arası süreleri 20 dakikaya kadar çıkmaya başladı. Yani 17-18 dakika çok normal kabul edilmeye başlandı. Bunun nedeni nedir? Çözümü nasıl olabilir sizce?
1: Şimdi çeşitli nedenleri var bunun. Özellikle her takım için bazen oluyor bunlar. Federasyon da bu cezayı veriyor. Onu söylüyorum. Yani böyle bir durumda cezasız kalmazsınız Avrupa maçlarında. Şampiyonlar Ligi'nde, milli maçlarda, UEFA'larda veyahut işte konferanslarda. Ama yani ceza mıdır ya bunu? Ceza vermek mi bundan vazgeçirmektir? Sahaya çıkacaksın işte. 20 dakikada çıkan var. 15 dakika süresi. Birbirini bekleyen takımlar var.
0: Hakemler bazen.
1: Nedendir onu da bilmiyoruz. Hakem bekliyor bazen.
0: Evet. Karşılaşmamak için.
1: Bazen 3-4 tane düdük duyuyoruz.
0: Evet.
1: Hani hadi diyor arkadaş. Türkiye için konuşuyor.
0: Evet, evet.
1: Şimdi demek ki değiştireceğimiz veyahut yapacağımız çok şey var. Ya bu kadar basit şeylerde kalmamamız lazım. Bunlardan medet ummamamız lazım. Konu buraya geliyor. Başka bir şey değil ki yani bugün modern gittiğiniz bir yerde kabul görmüyor ki. Hakem kapınıza dikiliyor diyor. Saati bekliyor, gelmezsen çıkıyor. Zaten sana da 20 bin, 50 bin euro, 100 bin euro neyse.
0: Sonrasında teknik direktörü sorumlu tutuyorlar.
1: Tabii
0: hocam,
1: şimdi teknik direktörü sorumlu tutuyorlar. İfadesini alıyorlar gibi. Yani buralarda artık buraları geçmemiz lazım. Buralarda kalmamalıyız.
0: Hocam bir zaman kaybetme başlığı daha top toplayıcı çocukların ev sahibi kontrolünde olması. Bunu biz birkaç
1: ben
0: yıldır konuşuyoruz.
1: Ben aynı fikirde değilim.
0: Birkaç yıldır konuşuyoruz hocam.
1: Ben
0: İngiltere'de biliyorsunuz.
1: Aynen.
0: Topları belli yerlere koyar. Yine olsun ama oyun o çocuklar topu koysunlar. Orada top olsun.
1: O
0: kontrol edilsin.
1: O çocuklar hepimiz zamanında o çocuklara yavaş at demişizdir. Veya çabuk at. Hiç o ikili ilişkiye gerek yok. Topu koyarlar. Biz de
0: herkes orada topun olacağını bilecek.
1: Bilecek. Sahanın her tarafta olacak. Tabii en büyük tartışmaların konularından bir tanesi offside. Parmağın önde, topuğun arkada. Çeşitli değişimler de yaşadı çünkü. Bildiğim kadarıyla bunun üzerine çalışılıyor. Vücudun tamamı geçmediği sürece offside olmayacağı doğru gidiliyor. Ama uygulama ne zaman başlayacak onu bilmiyorum. Doğrusu da bu. Çünkü yani çizgiden dolayı kıyametler koptu bu ülkede. Öyle değil mi? Her dakikada kopuyor.
0: Dünya Kupası'nda Davinson Sanchez'in golü.
1: Dünya Kupası'nda yine koptu. E kopar da. Çünkü bana göre sana göre diye bir şey var. Ben ayağını önde görüyorum, siz arkada görüyorsunuz. O diyor ki yandan böyle görünüyor. Dolayısıyla tamamı değilse ki orada da münakaşa olacaktır. Futbolda münakaşa bitmez arkadaşlar. Nereye kadar gittiği, nerede son bulduğu çok önemlidir münakaşanın. Yoksa her tarafta var bu. Mesela bazı ülkelerde hakem konusu girer konuya spor programlarında 10 dakika sonra biter. Bu konu buydu, hayır bu değildi, geçti. Bu penaltıydı, bu da değildi. Bence yanlış verdi ve doğru verdi. Bu faul bitti geçti.
0: Maç önü ve maç sonu medya operasyonu hocam Türkiye'de. Özellikle maç önünde teknik direktörlerin röportaja katılmasından siz
1: evet, ben
0: hiç
1: son
0: aynı
1: derece,
0: fikirde değilsiniz.
1: Son derece rahatsızdım. Çünkü soruyorum, maç öncesi hangi takımın teknik direktörü biz bugün mağlup olacağız der. Aşağı yukarı belli. 3 puan almak için uğraşacağız. Elimizden geleni yapacağız gibi söylemlerdir. Başka maç öncesi ne dersiniz? Vallahi çok iyi hazırlandık, hepsinin mağlup olacağız falan filan mümkün değil. Yani.
0: Alternatif olarak hocam?
1: Alternatif olarak hocanın yardımcısı, birinci yardımcısı kalkar gelir. Çok güzel şekilde her şeyi izah eder. Haftayı gerekirse anlatır. İstediğiniz soruları sorarsınız. Daha fazla vakit ayırabilirsiniz. Hiç sorun değil. Maçtan sonra da direkt hoca çıkar.
0: Bir de orada hocam orada basın toplantısından dolayı teknik direktörler birbirlerini bekliyorlar biliyorsunuz Türkiye'de.
1: Ha. Ben çok bekledim.
0: Evet. Hatta
1: ben çok
0: neredeyse çıktınız.
1: Teknik direktör arkadaşımı bekledim. Tabii ki beklerim, seve seve. Ama veya beni bekleyen oldu. Bir de o da hiç doğru durmuyor, hoş durmuyor. Onu bir revize etmeleri gerekir yani.
0: Hocam,
1: biz konuşmayalım demiyoruz. Yayıncı kuruluş önemli. Yayıncı kuruluş her şey için önemli. Yayıncı kuruluşun da hakkını verelim ama hep beraber doğruyu da bulabiliriz açıkçası. Daha mantıklıyı, daha güzeli. Teknik direktör yardımcısıyla ilk 11'de oynayan arkadaşlarımızdan bir tanesinin bence
0: ya
1: röportaj,
0: da opsiyonel bırakılabilir hocam. UEFA'daki
1: röportajda gibi olmasında yarar var. Doğrudur. Ama maçtan sonra zaten hoca gelecek. Artı flaşa geldikten sonra bir de basın toplantısına gidecek. Hiç itiraz yok. Basın da belki süreçte biraz uzatılabilir orada. Ama maç öncesi yani o kadar çok konsantresiniz ki o arada doğru olan o biri gibi geliyor bana. Yani yardımcım gibi geliyor. Şimdi hakemlerin kararlarından ziyade onlar zaten eleştiriliyor ama daha ağır eleştirilen taraf atamalar. Atamalar olduğu andan itibaren çeşitli senaryolarla çok ağır bir saldırı başlıyor. Ben de diyorum ki Kulüpler Birliği var. Bunda da Kulüpler Birliği kendi arasında bir grup seçsin ve hakemleri bu grup atasın. Federasyon değil, Merkez Hakem Komitesi değil, bu grup atasın. Çünkü anlaşamadığı Türkiye'nin konu futbolda atamalar. Daha birinin ismi soyadı çıktığı zaman bu hafta bu maçı yönetiyor denildiği andan itibaren bu atamanın bilerek, isteyerek, özel gönderildiğini gibi gibi gibi akla hafsalaya girmeyen senaryolarla karşılaşıyoruz. Ben de diyorum ki madem kulüpler bundan şikayetçi, Futbol Federasyonu eğitimden, ekonomiden, lojistikten, antrenmandan, efendime söyleyeyim her türlü atamanın dışındaki her türlü şeyden sorumlu olmalı. Her türlü şeyden sorumlu olmalı. Şimdi ben de diyorum ki atama kulüpler tarafından yapılmalı. Yani kulüplerin seçtiği grup, kaç kişiyse hiç önemli değil, Kulüpler Birliği gibi, Hakemler Birliği diyelim ona da veya başka bir şey, o atama yapılmalı. İster torba çekerler torbadan, isterse atama yaparlar.
0: Her ama kulüpten birer temsilci olmasını mı
1: her kulüpten birer hocam temsilci de yapabilirler. Kulüpler kendi aralarında 3 kişi de yapabilirler, 7 kişi de yapabilirler, 10 kişi de yapabilirler.
2: Kim ne dedi?
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Kim ne dedi?
4: Dici Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir, İrfan 25 ile beraberiz. İrfan abi hoş geldin.
5: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
4: İyi yayınlar abi, nasılsın?
5: Yani Fenerbahçe'yi takip ediyoruz, çok da iyi değiliz, o da
4: evet,
5: söyleyeyim.
4: Hepimiz.
5: Yani Beşiktaş derbisi biraz bizi üzdü.
4: Yani bütün taraftarları beklenmedik
5: bir camiye, beklenten çok ama çok altında bir performans sergiledi Fenerbahçe.
4: Evet.
5: Ve kötü bir futbol ortaya koydu, bunu söyleyelim. Beşiktaş galibiyeti hak eden bir futbol ortaya koydu. Ama şunu da belirtmekte fayda var. Halil Umut Meler de inanılmaz ama skandal bir maç yönetti. Onu ifade edebilirim. Çünkü maçı derbi yani izlerken çok fazla böyle dikkat edemiyorsun ama maçı işte tekrarını izlediğinde yani öyle kritik pozisyonlarda öyle kararlar vermiş ki Halil Umut Meler. Sonra anlıyorsun ki Sayın Aziz Yıldırım maçtan sonra ifade etmişti, ince ince doğradı diye hakem, ama ince ince değil, bayağı bildiğin doğradı yani, onu ifade edeyim. Özellikle benim beni takıldığım iki tane pozisyon var. Bir tanesi pozisyonun Vedat Muriç'in hemen Emirhan'la girdiği ikili mücadelede topu alıyor kenarda, kanatta, hemen sağ kanatta içeri doğru hareket edecek. Orada belki Fenerbahçe'nin net bir gol pozisyonu olacak. Evet. Ama hakem faul nedeniyle durduruyor. Pozisyonun tekrarına bakıyorsun yani görüntüye. Orada net bir şekilde Emirhan oyuncuyu direkt çekiyor ve yani Vedat'ın forması neredeyse yırtılacak ama hakem Fenerbahçe aleyhine foul veriyor. Bir de Halil Umut Meral mesela Ake ile kaleci Ederson'un çarpıştığı bir pozisyon var. Ake'nin dizi Ederson'un kafasına geliyor. Yani bu pozisyonu görmesine rağmen pozisyonu devam ettiriyor. Orada mesela Aşı Buran pozisyonunda eğer yani faul nedeniyle durdu. Aşı Buran faul olmasa pozisyon devam edecek, Beşiktaş gol atacak. Yani gerçekten zaten aslında Ali Umutmeren'in ben hani çok iyi niyetli bir maç yönettiğini düşünmüyorum. Hatta Fenerbahçe'ye karşı art niyetli bir yönetim sergilediğini düşünüyorum. Ben art niyetli yönetim sergilediğinde o pozisyon için ben onu söyleyebilirim. Çünkü kafasına darbe alan biri burada pozisyonu durdurması lazım. Pozisyonu durdurmuyor, devam ettiriyor. Ama Ali Umutmeren, aynı Ali Umutmeren Trabzonspor karşısında deplasmanda Livakovic'in sahada meşale vardı. Meşale varken oyunu devam ettirmişti. Yine Adana Demirspor maçıydı yanılmıyorsam, Fenerbahçe'den iki tane Adana Demirsporlu futbolcu Osterwolde'nin boğazına sarılmıştı. Kırmızı kart göstermemişti bu pozisyonda mesela, devam ettirmişti. Yani baktığında Ali Mehmet'in de kötü yönetiminde bir tarafa koymak lazım, ama sadece hakemin kötü yönetimine de galibiyeti Beşiktaş'ın galibiyetini gölgelemek istemiyorum, ama diğer taraftan hakem de inanılmaz kararlar verdi Fenerbahçe'yi. Gerçekten iki tane penaltı var Fenerbahçe'nin yine verilmeyen. 5. dakikada Akpadu'nun eline çarpan top ki penaltı bence. Diğer taraftan Kerem'in pozisyonu, işte ceza sahası dışında demiş var. Pozisyonun faul olduğunu var da kabul ediyor ama ceza sahasının dışında. Ama görmesi gereken Halim Umer'e o pozisyonu da göremiyor. Ve pozisyonu devam ettiriyor. Yine çok fazla ikili mücadele esnasında forma çekmeler, işte orada serbestti zaten. Her onlara hiçbir şekilde foul çalmadı. Şimdi bu açıdan baktığımızda Fenerbahçe adına kötü bir sonuç oldu. Ve camiada yeniden sıkıntılı veya tartışmaların yoğun olduğu bir sürece girmiş oldu.
4: Tabii yani hakem kararları meselesi konuşacağımız konulardan birisi, ama doğal olarak Fenerbahçe öyle bir oyun sergiledi ki, hatta sergileyemedi Beşiktaş'a karşı. Doğal olarak taraftarlar da hem yönetime hem İsmail Kartal'a yüklenir bir duruma geldi. Yani hem kadro planlaması eleştirildi, hem İsmail Hoca'nın yani oynattığı oyun eleştirildi.
5: Şöyle söyleyeyim, bir de bir hakem kararında bir pozisyon daha söyleyeyim. Mesela bir pozisyon var. Pozisyonda Trossard eliyle kesiyor. Fenerbahçe kontra atağa çıkacak. Ve hızlı bir atak başlangıcı var. Ali Umutlar oyunu devam ettiriyor ve Beşiktaş atağına dönüşüyor olay. Ve Ali Umutlar pozisyonu görmesine rağmen şey diyor, eli kapalı diye işaret yapıyor. Aslında bu kadar, bu da aslında net bir şekilde tamamen oyundan kopuk olduğunu göstergesi Ali Umutlar'ın. Diğer taraftan yani ilk yarıda Fenerbahçe kafa kafaya da öyle çok şey değil. Yani gerçekten ilk yarıda böyle iki tarafa da git gelen bir şey vardı, futbol vardı. Ama özellikle ikinci yarıdaki oyuncu değişikliğiyle tamamen oyun üstünlüğü Beşiktaş'a geçti. Özellikle orta sahadaki üstünlük geçti. Çünkü oradaki değişiklikte İrfan Can Kahveci oyundan çıkartıp Kerem'i orta sahada değerlendirmesi bence çok büyük bir hataydı. O değişikliğin ardından Olaytan, Salih, Orkun üçlüsü, oraya zaman zaman Trossard da geliyordu ve burada oyun orta saha üstünü tamamen ele geçirdi Beşiktaş ve istediği şekilde oynadı. Aslında gol geliyorum dedi ama burada teknik heyet oyuna müdahale etmedi ve müdahaleleri de bence yanlıştı. Özellikle Kerem'in orta sahada oynatılması. Ya yani illa ki öyle bir durum olacaksa Greenwood orta sahaya çekip Oğuz'u sağ kanat, Kerem'i sol kanat, Vedat'la devam edebilirdi. Yani Vedat Muriç'le de devam ederek bu şekilde bir değişiklikle bence oyunda dengeyi sağlayabilirdi Fenerbahçe. Ya da İsmail Yüksel'i orta sahaya alabilir. Orta sahadaki üstünlüğü yani rakibin üstünlüğü ortadaydı. Orada bir dengeyi sağlayabilirdi ama bence yaptığı değişikliklerle İsmail Kartal oyunu tamamen Beşiktaş'a teslim etti ve Beşiktaş'ın üstünlüğüyle geçti özellikle ikinci yarı. Yani burada kaleci Ederson'un performansı olmasa daha farklı Tabii. bir skorla Fenerbahçe sahadan mağlubiyetle ayrılabilirdi. Yani onu da göz ardı etmemek gerekiyor.
4: 4 maç 6 puan kaybı ligde, yani kendi ligimizde Türkiye ligindeki puan kayıplarının telafisinin ne kadar zor olduğunu biliyoruz ve görüyoruz. O yüzden Fenerbahçe gerçekten bu sezona beklenenin çok altında bir başlangıç yaptı yani. Çok problemli bir başlangıç bu.
5: Şöyle söyleyeyim. Ligin
4: çok ararsın bu puanları.
5: Yani. Arayacak tabii, arayabilirsin ama ligin daha başı, henüz kaybedilmiş hiçbir şey yok.
4: Tabii ki.
5: Ve bu puan farklarını da kapatabilir ama tabii bundan sonraki süreçteki performansına bağlı bu. Yani çok iyi bir performans ortaya koyman gerekiyor Fenerbahçe adına. Şimdi Gençler Birliği mağlubiyetinden sonra beklenmedik puan kaybı yaşadın Gençler Birliği karşısında. Ya orada iki tane penaltın verilmedi. Samsunspor maçını kazandın, yine penaltın verilmedi. Şimdi buraya geliyorsun, yine penaltın verilmiyor. Yani ligde 4 hafta içerisinde 4 maçta 4 tane penaltın verilmiyor. Yani bunu da ayrı bir parantez olarak açmak lazım. Diğer taraftan tabii teknik direktör İsmail Kartal'ın oyuncu oyuncu tercihleri, ilk 11 tercihi ve buradaki değişiklikleri de artık tartışılıyor. Onu söyleyeyim ben. Camiada sezon göreve başladığındaki, İsmail Kartal göreve geldiğindeki kendisine duyulan inanç ve güven artık yavaş yavaş azalmaya da başladı ve İsmail Kartal ismi de tartışılır hale geldi. Şimdi bakıyorsun yerli futbolcular anlamında, yani bazı yerli futbolculara hiç şans tanımadı. Özellikle mesela Mert Müldür, Sayın Aziz Yıldırım'da Mixon'dan
4: mesajı
5: sonra
4: verdi direkt.
5: Mert Müldür'ü niye oynatmıyorsun dedi. Yani niye değerlendirmiyorlar dedi. Şimdi bakıyorsun Mert Müldür'e, Gençler Birliği mağlubiyetinin ardından Mert Müldür ondan sonraki hiçbir maçta forma, hiçbir maçta süre dahi almamış. Kadroda var ama süre almamış. Yani herhalde İsmail Kartal Gençler Birliği mağlubiyetinin faturasını tamamen Mert Müldür'e kesmiş.
4: Öyle gözüküyor.
5: Öyle gözüküyor şu an, çünkü ondan sonraki maçlarda Mert Müldür'ün kadroda olmasına rağmen süre almadığını görüyoruz. Şimdi Levent Mercan iyi de başladı. Gençler Birliği maçında o da iyi performans ortaya koydu. Ama ondan sonra ilk hatta sahanın en iyisiydi. Ondan sonra ona da çok fazla şans verdi. O da birkaç maç sonradan oyuna dahil olduğunu görüyoruz. Diğer taraftan Levent Mercan'ı söyledik, Mert Müldürsek, İsmail Yüksek. Yani İsmail Yüksek'i de çok fazla
4: bence de hiç göremedik.
5: Hoca yani değerlendirmiyor. Ona da çok fazla şans vermiyor. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda yerli futbolculara özellikle rotasyonda yani yerli futbolcular çok fazla değerlendirmediğini görüyoruz hocanın. Burada bir sıkıntı var, yani onu ifade edebilirim. Çünkü Bartu Elmaz mesela. Bartu Elmaz da sezon başı kampını iyi geçirdi. Hazırlık maçlarında forma giydi. Gornik Sabzel oynanan ilk maçta oynadı. Orada iyi performans ortaya koydu. Ama sonra yani Bartu Elmaz da unutuldu. Bartu Elmaz'a da hoca hiç şans tanımadı. Yani burada mesela İsmail Yüksek bu sezon 7 maçta forma giymiş. Ligin açılış haftasının gençler mücadelesine ilk 11'de başlamıştı. Ve kalan haftalarda hem lig hem de Avrupa mücadelesinde ise kulübede oturdu. Mert Müldür yine aynı şekilde. Aslında baktığımızda biliyorsun o Gençler Birliği mücadelesinin ardından İsmail Kartal'ın tabii buradaki yenilginin ardından teknik yönetim İsmail Kartal'la bir görüşme gerçekleştirmiş ve bu görüşmede evet, İsmail Kartal şu ifadeyi kullanmıştı. Bazı oyuncular rotasyon, geniş rotasyon yaptığı için eleştirilmişti. İsmail Kartal şu ifadeyi kullanmıştı. Bazı oyunculara işte şans verdim, bu şansları iyi değerlendiremediler diye. Aslında baktığımız zaman şans verdi, Gençler Birliği mücadelesine şans verdi. O ilk 11 oynattı oyuncular daha sonra çok fazla değerlendirmediğini görüyoruz hocanın. Tabii orada Oğuz Aydın biraz ayrı parantez açmak lazım. Oğuz Aydın da Kerem'in sakatlanmasının ardından süreçte dahil oldu. Yani beyin sarsını geçirmesine. Orada iki maçta performans gelse Oğuz Aydın'ı daha fazla değerlendirdi. Şimdi hocanın yerli oyuncular arasında da aslında biraz forma giyemeyen yerli oyuncular arasında da biraz rahatsızlık olduğunu dile getirebilirim. Yani bunu söyleyebilirim.
4: Yani yerli oyuncular, yani atıyorum bu saydığın isimlerde forma şansı bulamadıkları için bir rahatsızlık var. Doğru anlıyorum.
5: Şöyle söyleyeyim, yani şimdi bazı maçlarda değerlendirebilirsin bu oyuncuları, sonradan oyuna dahil edebilirsin. Ama dediğim gibi hiç çok fazla şans vermediğini görüyoruz hocanın.
4: Şimdi o konunun üstüne hatta birazcık şöyle kalalım istiyorum. Söyle abi.
5: Şunu da söyleyelim. Yani bunu şimdi böyle çok önemli bir maç var ama bazı maç şeylerde söylemek zorunda kalıyoruz. Aslında tamamen Fenerbahçe'nin Roma maçına odaklanması lazım ama Samandıra'da da çok iyi bir ortamın olmadığını belirtebilirim.
4: Yani ne açıdan söylüyorsun bunu? Yani oyuncuların moral motivasyonu.
5: Oyuncular moral motivasyon anlamında oyuncularla hoca, teknik heyet arasında çok iyi bir iletişim şu aşamada yok. Onu ifade edebilirim.
4: Peki.
5: Yani diğer taraftan şimdi yabancı futbolcu. Şimdi bakıyorsun Beşiktaş derbisi sonrası Şirkinyer bir açıklama yapıyor. Şimdi bu açıklamada, aslında açıklamayı okuduğunuzda burada net bir şekilde teknik heyete yönelik aslında sıkıntıları dile getiren bir açıklama olarak bunu değerlendirebiliriz. Dolayısıyla burada bir Samandıra'daki süreci ilerleyen dönemde bilmiyorum nasıl düzelecek ama Samandıra'da biraz sıkıntı var. Yani oyuncularla teknik heyet arasında bu sıkıntının olduğunu söyleyebilirim.
4: Peki o zaman buradan Roma maçına şöyle geçelim. Roma maçı İsmail Hoca için bir son şans. Öyle mi görüyorsun sen?
5: Yani bence İsmail, yani şunu söyleyeyim. İsmail Kartal'la sezon başındaki o duyulan güvenin artık giderek azaldığını görüyoruz. Yani belki Roma maçında bir kader maçı olarak değerlendirebiliriz ama bunu sadece bir final maçı olarak da değerlendirme, yani sadece bu maça bağlı olarak düşünmek, İsmail Kartal'ın geleceğiyle ilgili bu maça bağlı olduğunu söylemek yani haksızlık olur. Çünkü Roma gerçekten şu anda Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi lig aşamasında karşılaşacağı favori takımlar Roma arasındaki yani en formda ekip. Yani öyle söyleyeyim, en formda ekip. İtalya'da arada 3-3 yaptı. Son maçında inanılmaz bir performans sergiledi Atalanta karşısında.
4: 3.74'e yakın bir gol beklentisi var.
5: 35-30 tane şut kaleye çekme, 30'un üzerinde. %71 gibi topla oynama istatistiği. Yani Fenerbahçe adına gerçekten çok zor bir maç olacak. Yani burada nasıl bir skor bekliyorsun desen, yani benim için hani bir beraberlik çok iyi. Çok ama çok çok iyi bir skor olur Fenerbahçe adına. Orada Fenerbahçe'nin Roma karşısındaki sergileyeceği futbol, yani İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'deki geleceğini de bence belirleyecektir diye düşünüyorum. Fenerbahçe'de her şeyde bir teknik heyetle ilgili bir değişiklik önümüzdeki günlerde yaşanırsa çok benim adıma çok büyük bir sürpriz olmaz.
4: Abi vallahi
5: ama ben, bu Roma maçındaki skordan bağımsız olarak
4: bağımsız söylüyorsun. Ben de bağımsız olması konusunda aynı fikirdeyim sende. Şimdi şöyle bir durum var, kabul etmek lazım. Bunu da konuşalım istiyorum. Şimdi İsmail Kartal'ın gelişi bir kesim tarafından coşkuyla karşılandı, bir kesim tarafından da eleştirildi. Allah yukarıda, ben de İsmail Kartal tercihinin doğru bir tercih olduğunu düşünenlerden değildim. Hatta Aykut Kocaman tercihinin de ben doğru isim olduğunu düşünmüyordum. Yani İsmail Kartal yerine keşke

0: Sky kocaman gelseydi diyenlerden değilim. Ama şimdi İsmail Hoca gelişiyle birlikte aslında kendi kendine öyle bir iklim yarattık. İlk önce Asensio'yla daha ortada hiçbir şey yokken Fenerbahçe sezona bir krizle başladı. Asensio kriziyle. O hazır değil, ona inanmadı. Semedo hazırım dedi, ona inandı gibi. Zaten hoca bir krizle bu noktaya geldi. Doğal olarak da çok fazla eleştiri aldı ve bu baskıların altından da çok kalkabildiğini düşünmüyorum açıkçası ben İsmail Hoca'nın. Bu baskılarda bence hocayı bu noktaya getirdi daha sezonun başında. Katılır mısın?
1: O süreci iyi yönetemediler, doğru. Mesela Asensio sürecini çok iyi yönetemediler. Orada detaylı bir açıklama yapılsaydı belki, yani hocanın daha, yani Asensio şu anda hazır, %70 hazır işte demesi bence biraz orada yüzdelik dilimlerle konuşması, tüm oyun hazır olmayan oyuncularla biraz hataydı, onu vurgulayabilirim. Ama diğer taraftan tabii Asensio'nun da bir o süreç içerisinde oyuncu hazır olduğunu dile getiriyor. Hafif bir, şimdi Asensio ile ilgili de çok fazla
0: konuşuruz biraz
1: konuşuldu. Ama dediğin doğru, İsmail Hoca'nın bu süreç üzerinde bir baskı var ve bu baskıyı da çok kaldıramadığını görüyoruz. Yani bunu teknik heyetin kenardaki vücut dilinden de anlaşılıyor. Onu söyleyeyim. Oyuncu değişikliklerinde veya Fenerbahçe geriye düştüğündeki İsmail Hoca'nın o yüz ifadesinde üzerindeki baskının ne kadar fazla olduğunu göstergesi aslında.
0: Yani şimdi
1: ben şunu da söyleyeyim. Yani hep söylüyoruz, yaşananları dile getiriyoruz. Mesela Asensio konusunda ilk söyleyenlerden bir tanesiydim, yani onu söyleyeyim.
0: Evet.
1: Asensio konusunu üstü kapalı olarak dile getirmiştik. Şimdi ben mesela şeye bakarım kenarda. Şimdi bakıyorsun teknik heyetim. Ben Fenerbahçe'nin birinci yardımcısı kim?
0: Dirk Kuyt
1: değil mi? Sen mesela hocanın dikkatle maçlar içerisinde hiçbir yan yana gelip yedek kulübesinde sürekli böyle bir maç
0: vallahi
1: içerisinde görüş alışverişi yaptığını gördün mü?
0: Görmedim.
1: Şimdi Okan Buruk'a bakıyorsun.
0: Sürekli İrfan
1: Hoca'yla sürekli gidiyor, konuşuyor. İrfan Hoca onun yanına geliyor, tartışıyorlar. Bazen gidiyor pozisyonları izliyorlar. Hani tablet önünde pozisyonları izliyorlar, tartışıyorlar, yani bir şey yapıyorlar. Şimdi İtalyano'ya bakıyorsun, adam kenarda çok hareketli, yani orada yardımcısı geliyor, yardımcısıyla pozisyonları tekrar tartışıyorlar. Ama Fenerbahçe'ye bakıyorsun, yani senin birinci yardımcı antrenörün kim? Yani burada Dirk Kuyt, yani hocayla Dirk Kuyt'ın arasında bir iletişim yok. Yani birinci yardımcı antrenörle teknik direktör arasında bir iletişim yok. Yani hoca gidip orada bir pozisyonu tartışıp, yani Dirk Kuyt'ın mesela görüşünü alıp veya kendi ekibinden mesela Zeki Murat Gölen'in birle konuşup ondan sonra oyuna müdahale etme gibi bir durumu. Ben çok fazla tartışını görmedim İsmail Hoca'nın. Yani bu konularda hani görüş alışverişinde veya sürekli yardımcıyla bir iletişim kurduğunu görmüyorum. Yani burada aslında biraz sıkıntının burada da yani teknik heyetle özellikle dikkatle teknik heyeti arasında da bir iletişim sıkıntısı olduğu ortaya çıkıyor aslında bu görüş. Yani bu fotoğraftan bu ortaya çıkıyor. Yani bunları söylediğimiz için Fenerbahçe'de kaos çıkarıyor değil. Yani bu görünen tabloyu
0: görünen
1: söylüyorum.
0: Görünen tabloyu söylüyoruz
1: ben,
0: abi.
1: Ben görmedim mesela.
0: Ki çıkacak sen, kaos da çıkmış
1: sen,
0: zaten.
1: Sen gördün mü mesela hiç hocayla Dirk Kuyt'ın yani bir Okan Buruk'la bir İrfan Hoca gibi bir araya gelip böyle konuştuğunu şey yaptığını görmedim. Görmüyorsun yani. Yani Bu biraz
0: ama bence
1: sıkıntı.
0: Bu beklenen sonuçtu. Niye diyeceksin? Şimdi eğer oturup doğru konuşalım. Dirk Kuyt'ı Aziz Başkan getirdi. Yani tamam. İsmail Kartal'ın geldiğinde istediği özellikle yardımcı antrenör Dirk Kuyt değildi. Bunu biliyoruz. Hoca da bunu bilerek geldi. Anlaşamamaları normal yani.
1: İsmail Hoca'nın ısrarlı istediği bir isim, yani böyle teknik heyetinde ben bunu istediğim deseydi Sayın Aziz Yıldırım kabul etmeyecek bir süreç değildi ki. Yani o istediği teknik heyette zaten geldi.
0: Öyle etmeyecekmiş gibiydi.
1: Abi söyle, teknik heyeti hangi teknik, İsmail Hoca'nın teknik heyetine karışmadı ki Aziz Yıldırım. Ya şimdi İsmail Hoca'nın teknik heyetine baktığınız zaman şu olmayacak bu olmayacak da diyebilirdi Sayın Aziz Yıldırım abi, demedi. Yani istediği teknik heyette geldi işte. Mesela orada belki en büyük hatalarından bir tanesi 99 puanlık sezonda İsmail Hoca'nın birinci yardımcısı kimdi? Recep Hoca'ydı.
0: Evet.
1: Recep Karatepe. Şu anda mesela Recep Karatepe mesela İsmail Hoca Fenerbahçe'nin başına geldi ama Recep Karatepe hiç bir kez bile aramamış ki, konuşmamış, yani teklif bile etmemiş, yani gelir misin görevde çalışır mısın diye. Yani mesela onu mesela alt güçlendirmesi lazım, hani teknik yetim güçlendirmesi anlamında. Şimdi bakıyorsun dikkati çıkardığın zaman hocanın birinci yardımcısı kim olur yani? Zeki Murat Gül yani.
0: Evet.
1: Bakarsın. Onun haricinde kim var? Sayabilir misin yani burada çok fazla bir şey yapabileceğin? Yani bu anlamda ciddi anlamda sıkıntı olduğunu söyleyebilirim. Yani teknik heyetin kendi arasında da iletişim anlamında sıkıntı var. Yani Dirkayt ve hocanın teknik heyeti ve hocayla arasındaki. Bence orada bir iletişim kopukluğu da var. Orada bir iletişim kopukluğu da var. Yani bu kadar söyleyeyim en azından. Yani daha fazla açmaya da gerek yok.
0: Olur. Abi yani konuşuyoruz, doğal olarak konuşuyoruz. Çünkü söylediklerini sen aslında seslendiriyorsun. Ekranda görünüyor bu zaten. Yani güzel örnek verdin.

0: Ne? Burada Roma maçı var tabii, daha çok onu konuşmamız lazım ama yani,
1: Konuşacağız abi. Vaktimiz var.
0: ama bu da yaşanan, bir de Fenerbahçe açısından yaşanan da bir sıkıntı var. Bunu göz ardı etmemek gerekiyor. Yani hep söylüyorum bak, Beşiktaş derbi sonrası Şiklin yarın açıklamasını alıp okuduğunuz zaman, yani o açıklamaya baktığınız zaman, yani orada teknik heyetle futbolcular arasında da bazı sıkıntıların olduğunu gösteriyor. Şimdi yani ne diyor? Hem agresif, hem diyor savunma anlamında, hem hücum anlamında daha iyi olmalıyız. Burada çok daha iyi çalışmalıyız. Belli eksikleri söylüyor. Bu eksikleri gidermek için daha fazla çalışıyor. Yani burada aslında tamamen bir antrenman programı mı dersin artık buna, başka bir şey mi dersin? Burada takımın çok iyi çalışmadığını ifade eden açıklamalar bu, Şiklin yarın açıklamaları.
1: Peki.
0: Çünkü bir yandan bakıyorsun, fiziksel anlamda, fiziksel anlamda da izledin Beşiktaş karşısında.
1: Hem de öyle böyle değil yani.
0: Yani Fenerbahçeli hoca,
1: 60'tan sonra ya zaten ikinci yarı yoktun da 60'tan sonra iyice
0: ya
1: yok
0: bir
1: oldun
0: istatistik daha
1: sadece.
0: söyleyeyim işte.
1: 66. dakika
0: Fenerbahçe'nin
1: mı?
0: kaçıncı resmi maçı?
1: 8 mi
0: 8
1: 9
0: ya
1: mu?
0: da 9'u,
1: Evet,
0: 8'di.
1: 8-9 civarında.
0: Şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe'nin bugüne kadar oynadığı maçlarda Fenerbahçe'nin bir tane golü var 66. dakikada.
1: Ondan sonra hiç yok değil
0: Ondan
1: mi?
0: sonra hiç golü yok Fenerbahçe'nin. Yani ondan sonra 66'dan sonra Fenerbahçe'nin golü yok. Yani 24 dakika boyunca, yani kaynağı resmi
1: İsmail
0: maçta.
1: Hoca buna bir cevap verdi ama biliyorsun.
0: Ya o evet verdi. Onun soruyu da soran da bendim ama normalde, yani o şöyle söyleyeyim, 66'dan sonra bir şey yok. Ya Fenerbahçe yani bu konuda Beşiktaş karşısında bir organize ataktan gerçekleştirdiğin hücum şeyin de yok, hani pozisyonun da yok çok fazla.
1: Evet.
0: Ha buna hakem de çok fazla izin vermedi. Böyle ikili forma çekmelerin hepsine Fenerbahçe aleyhine fauller verdi veya vermedi. Orada devam ettirdi. Ya bunu sadece transfere bağlayamazsın mesela. Yani buradaki futbolu, Beşiktaş karşısında ortaya konan futbolu, orta sahaya transfer yapılmadı. Fenerbahçe bu yüzden işte yenildi veya Talisca gitti. Talisca yüzünden işte olsaydı daha farklı olurdu. Talisca olsaydı hangi mevkide oynayacaktı?
1: Ya
0: On
1: on
0: numara,
1: numara ya
0: on
1: işte
0: numarada
1: iki
0: oynayacaktı veya
1: tarafından
0: forvet oynayacaktı. Ya
1: şey
0: zaten
1: yapabilirdi,
0: Fenerbahçe
1: yedekleyebilirdi.
0: orada daha fazla koşan, mücadele eden bir isim lazım ki orada İsmail Yüksel'i değerlendirebilir veya Greenwood'u çekebilirdi oraya. Yani ama bunu sadece Talisca'ya bağlamak, Talisca gittiği için bu oldu demek çok doğru değil. Talisca zaten oynadığı maçlarda, özellikle tam Talisca birçok maçta sorunu çözen bir isim oluyor ama büyük maçlarda çok fazla varlık gösteremedi. Lyon'un 2 Lyon maçında da Talisca oynadı.
1: Evet.
0: İki Lyon maçında da oynadı. Yani Lyon'un hatta ikinci yarıda oyundan daha iyi, rövanş mücadelesi oyundan aldı hoca onu mesela.
1: Ama tabii şöyle de bakmak lazım abi. Söylediklerine katılmakla beraber bütün suçu İsmail Kartal'a da yüklememek lazım. Yani İsmail Hoca'nın tercihleri, kararları tartışılacaktır muhakkak ama Fenerbahçe'de yönetimi de İsmail Kartal'a kusursuz derinlikli bir kadro verdi. İsmail Kartal burayı yönetemiyor dersek de birazcık haksızlık etmiş
0: Abi derinlikli
1: olabiliriz.
0: kadro var zaten dedi. Niye kusursuz
1: Yok
0: yani,
1: abi yani sen
0: hani.
1: İrfan Can Kahveci ile Bartu Elmaz'la bütün sezonu götüremezsin. Bu bir gerçek İrfan abi. Bak bunu
0: Tamam
1: kabul
0: ona,
1: edelim
0: ama şunu
1: istiyorum
0: söyleyeyim. Bartu Elmaz'la da bak şimdi, götüremezsin dedin.
1: ben.
0: Yani şöyle söyleyeyim.
1: Götüremezsin abi.
0: Ya şimdi şöyle düşünüyorlar. Diyorlar ki şu sakatlandı, bu sakatlandı, bu olursa bu olur. Ya yani hiçbir takımda kusursuz bir kadro kuramazsın ki. Yani şimdi hep ne diyorduk? Şimdi Galatasaray'da Osimhen mesela. Osimhen sakatlanırsa yedeğe var. Al işte Osimhen sakatlandı mesela şimdi. Veya Mertens'in alternatifi var mı? Mertens gittikten beri Galatasaray hala o bölgeye doldurmadı. Torreira'nın mesela alternatifi kim Galatasaray'da? Bu var. Yani hiçbir zaman kusursuz değil. Şu sakatlansa bu olur, şu sakatlansa bu
1: Tamam,
0: olur.
1: ben o mantıkta
0: Onu
1: söylemiyorum
0: tekrar
1: sana.
0: söyleyemezsin. Mesela diyorlar ki Ake ile Şikrin yer sakatlandı. Şey, stoper rotasyonun yok. İşte Şikrin yer geçen sezon ilk geldiğinde 90 tüm maçta 90 dakika sahada kaldı. Geçen sezon bir sakatlık yaşadı. O sakatlık sürecinden işte bir yaptı ama bu sezonda mesela iyi başladı. 90 dakika içinde Ake bütün maçlarda forma giriyor, 90 dakika sahada kaldı. Şimdi tabii oyuncuların sakatlanma riski her zaman vardır. Fenerbahçe'nin İsmail Kartal döneminde 5 tane stoperi vardı. 4'ü birden sakatlandı ya, hatırlasanız da
1: Hatırlıyorum,
0: 99 puanlı
1: hatırlıyorum.
0: sezonda. Yani o yüzden orası rotasyon azdı, o yüzden böyle oldu falan gibi bir düşüncesi yok. Fred mesela yoktu. Fred'in o sezonda mesela, Fred'in alternatifi yoktu. Yine yok yani
1: Hayır
0: Fred
1: ama ben
0: hala
1: mesela şunu
0: yani.
1: demek istiyorum. Sen Beşiktaş maçına eğer geçtiğimiz sezonda kadroda düşünülmeyen Kasımpaşa'ya kiralık gönderilen ve Kasımpaşa'da da doğru dürüst bir performans veremeyen İrfan Can Kahveci ile başlamak zorunda kalıyorsan
0: Zorunda kalmazdık
1: yani
0: yani. Ya
1: evet
0: İsmail
1: İsmail
0: Yüksek de
1: Hoca'nın
0: İsmail
1: tercihi.
0: şöyle söyleyeyim, İsmail Yüksek'le de
1: Ama bu bir
0: başlayabilir.
1: hatadır yani
0: Ama
1: kadroda.
0: şöyle söyleyeyim, İsmail Yüksek'le başlayabilirdi.
1: Evet bak orada hocayı eleştiriyorum.
0: Doğru, İsmail Yüksek'le başlayabilir.
1: Ama hoca 10 numaralı ya mesela, oyunda İrfan Can'la başlıyorsa
0: ikinci,
1: da bu da
0: tamam İrfan Can'la mesela Samsun maçında iyi performans ortaya koydu. Ondan sonra bu onda da kendisine güven.

0: değerlendirdi. Şu da var. Mesela İrfan Can Kahveci'nin tepki gördüğü pozisyon hangisiydi?
1: Bu dönüp Oğuz'a
0: Yok.
1: attığı pas,
0: İşte
1: onu demiyor musun?
0: ondan önce o yerde kaldı
1: Ha,
0: pozisyonda.
1: yerde kaldı
0: Çünkü bir
1: pozisyon,
0: dakika falan
1: evet.
0: yerde kaldı. Taraftar tepki
1: Tepki
0: gösterdi.
1: gördü.
0: Ama pozisyonda faul var. Pozisyonda faul olduğunu, mesela pozisyonda faul olduğunu insanlar maçtan sonra gördü. Aa, diyorlar ki burada darbe, yani futbolcu var ama darbe de. Şimdi niye tepki gösterdi? Çünkü Fenerbahçe ataktaydı, atağa kalkmıştı. İrfan Can yerden kalkamadı ama ayak bileğinde darbe vardı. Şimdi taraftarın da yani biraz bunu da göz ardı etmemek lazım. Yani İrfan Can Kahveci 46 şeyde İrfan Can Kahveci oyundan ikinci yarı çıktıktan sonra Kerem'i oraya aldıktan sonra orta saha üstünü tamamen oynan. Yani orta saha üstünü tamamen Beşiktaş'a geçti. İrfan Can Kahveci'nin performansını övmüyorum burada ama orada yerde kaldı ve taraftan tepki gösterdiği pozisyonda gerçekten adama faul vardı. Pozisyonu tekrar izlediğinde görürsün adam yatarak geliyor ve dizi şeyiyle beraber
1: Evet.
0: ayağıyla beraber topa dokundu ayağıyla beraber İrfan Can Kahveci'nin bileğine geliyor darbe ve oyuncu orada yerde kalıyor kalkamıyor ciddi bir sakatlık da yaşayabilirdi orada. Ama orada tabii hakem görmesine rağmen yine faul vermediği için
1: Ya
0: Haluk
1: ondan
0: Meler o
1: konuş.
0: pozisyonda İrfan Can Kahveci taraftarının tepkisine maruz kaldı. Belki hoca bunu 60'ta çıkaracaktı 55-60'ta belki çıkaracaktı. Ama sonra işte ne diyeyim sonra işte 46'da çıkarmak zorunda kaldı. Şimdi şu var. Bazı futbolcular ağzıyla kuş tutsa da en küçük hatada taraftan tepkisine maruz kalıyor. Mesela Greenwood'un bir pozisyonu vardı. Hatırlıyor musun? Çok iyi
1: Rıdvan'ı
0: taşıdı.
1: geçti.
0: Herkesi geçti falan.
1: Çaprazdan vurdu.
0: Çaprazdan vurdu. Mesela bunu boş ekip arada Vedat vardı. Arka tarafta
1: Oğuz
0: başka bir
1: vardı.
0: Oğuz vardı. Belki çıkarsa gol olacak Fenerbahçe. Ya bunu mesela İrfan Can Kahveci yapsaydı ne olurdu? Çok inanılmaz bir
1: Ama
0: tepkiyle karşıladık.
1: kredi meselesi
0: İşte
1: İrfan
0: o yüzden
1: abi.
0: kredisi kalmadı oyuncunun.
1: Kredisi kalmadı.
0: Kredisi
1: Yapacak bir şey
0: kalmadı.
1: yok.
0: Mesela İrfan Can Kahveci'yi ben olsam bu sezon deplasmanlarda değerlendiririm mesela. Hani Saracoğlu'nda böyle rahat maçlarda kritik maçlarda belki sonradan oynadıysa ama deplasmanlarda bu oyuncuyu değerlendirebilirsin. Ama
1: Peki.
0: diğer taraftan oyuncunun şeyi kalmadı. Yani en küçük bir hatasında bir pas hatası veya bir şeyde direkt yükleniyor taraftar. Burada da
1: Abi yapacak bir şey
0: yani
1: yok.
0: şimdi sadece bunu orta saha transferi
1: Burası
0: yapılmadı diye.
1: Fenerbahçe.
0: Şöyle diyeyim, orta saha transferi yapılmadı veya kadroda bazı eksikler var diye Beşiktaş karşısındaki kötü futbolu sadece buna bağlayamazsın. Sadece buna bağlayamazsın. Eleştirebilirsin ama sadece buna Beşiktaş'taki
1: Ben pek
0: oynayan
1: oraya bağlamadım. Yarı yarıya dedim.
0: çünkü şöyle söyleyeyim hatta yarı yarıya bile değil. Yani Fenerbahçe'nin daha kötü kadrolarıyla daha eksik kadrolarıyla oynadığı maçlarda Fenerbahçe iyi futbol ortaya koydu. Yeter ki hoca bence iyi analiz de yapmamışlar. Bence Beşiktaş'ı da iyi analiz etmemişler. Burada Beşiktaş teknik direktörü Italiano teknik adamlık dersi verdi. Net bir şekilde
1: Kesinlikle.
0: oyuna müdahaleleriyle özellikle ikinci yarıdaki oyuna müdahaleleriyle teknik adamlık dersi verdi. Fenerbahçe'yi çok iyi analiz etmiş ama bizim teknik heyet ne yazık ki ama ne yazık ki rakibi çok iyi analiz etmemiş ve oyuna müdahaleleriyle de bence sınıfta kaldılar.
1: Peki şimdi İrfan abi, İsmail Hoca ile şöyle devam etmek istiyorum. Dün özelinde çok fazla sosyal medyada İsmail Kartal ekibiyle görüşme halinde, istifa etmeyi düşünüyorlar gibi haberler çıktı. Var mı bunun bir karşılığı? Yani ki olabilir bu arada. Bunda şey karşılamam, tuhaf karşılamam. İsmail Hoca'nın istifa etmek gibi bir düşüncesi var mı? Sence ya da
0: Ya
1: bir
0: şimdi
1: bilgin
0: yani
1: var mı?
0: Beşiktaş derbisinden sonraki basın toplantısındaki yüz ifadesinde veya oradaki şeyinde yani gerçekten duygusal anlamda çok kötü bir vücut dili vardı zaten. Yani olabilirsin neden olmasın? Hani şimdi Roma maçından sonra ama yönetimin de bir teknik adam arayışı veya teknik adamla arayışı demiyorum ama teknik adamlarla bazı artık görüşmeler yapıldığı yönünde bilgiler de geliyor.
1: Öyle
0: Ha
1: mi?
0: bu yerli teknik adam olur mu? Bence ilk tercih yabancı bir teknik adam olacaktır Fenerbahçe yönetiminin. Eğer olası bir teknik adam değişikliğinde, teknik direktör işinde öncelik yabancı teknik adam olacak gibi gözüküyor.
1: Yabancı teknik adam.
0: Evet.
1: Mesela yani isim, yani mesela şimdi herkesin yazdığı isimlerden birisi Conte, ama Conte ile alakalı bildiğimiz şöyle bir şey var. O ezberini bozmazsa sezon ortası takıma gelmiyor Conte. Bu bir net.
0: Sezon
1: Hiç
0: ortası değil,
1: gitmemiş.
0: sezon başı.
1: Yani işte sezon devam ediyorken gelmiyor. Sezon başında geliyor adam. Yani kendi planlamasını yapıyor. Kendi istediği takımı kuruyor. Kendi metotlarında çalışıyor. Ve sezona kendi takımıyla başlıyor. Yani şu anda Conte ismini o yüzden getirmek zor gibi. Düşünüyorum mesela
0: Belli
1: senin
0: olmaz.
1: diyorsun. Yani hiç yapmamış böyle bir şey.
0: Ya o ikna edilme şeyi de olabilir. Yani süreci olabilir. Yani her şeyin bir iki vardır.
1: Başka bir isim var mı senin
0: Ya şöyle söyleyeyim. Bir
1: olabilir
0: teknik
1: dediğin?
0: adam için yani ya bir şu anda bazı görüşmeler yapıldığı yönünde bilgiler var. Ama isim şu anda şu olur diyemeyiz. Şu anda Fenerbahçe'nin bir teknik direktörü var.
1: Tabii Fenerbahçe
0: çok önemli bir Roma
1: olmazdı.
0: Maçına çıkacak. Çok önemli bir maç. Ama oradan alınacak, oradaki sergilenen futbol belki, yani oradaki süreç biraz belirleyici olacak gibi gözüküyor.
1: Emre Belözoğlu isim mi yazılmaya başlandı dünden beri? Bu isim nereden çıktı abi?
0: Ben duymadım.
1: Yani ben zaten şunu düşünüyorum. Eğer bunu isteyen, talep eden taraftarlarımız illaki vardır. Saygı duyuyorum ama yani hep aynı şeyi konuşuyoruz günün sonunda. Yani mesela Emre Belözoğlu ne başardı da Fenerbahçe'nin teknik adamı olacak? Ben bunu gerçekten anlamıyorum. Yani Okan Buruk en yakın örneğimiz. Yani Okan Buruk Galatasaray'a bizim efsane futbolcumuz, çok iyi futbolcumuzdu. Gelsin diye getirilmedi ki. Hocanın Galatasaray'a gelene kadar bir sürü başarısı var.
0: Şimdi söyle, doğru. Mesela şimdi Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu gibi. Emre Belözoğlu da Fenerbahçe'nin önemli değeridir. Selçuk Şahin gibi önemli. Selçuk Şahin mesela.
1: Çok iyi gidiyor şu an
0: mesela. Batman Petrol'e gitti. Mesela adam kendi isteğiyle gitti mesela birinci. Evet. Gitti. İstese Fenerbahçe'nin teknik heyetinde belki yer alabilirdi. İsmi geçenlerden de yer alan bir isimdi. Ama adam kendini işte Batman Petrol'de denedi ve şu anda da devam ediyor. Yani böyle basamakları adım adım çıkarak gelmek önemli. Emre Belözoğlu da bu sezon Kasımpaşa'da yeni bir yapılanmaya gitti Kasımpaşa. Genç bir kadro kurdu ve gerçekten de iyi futbol oynuyorlar. Yani iyi performans sergiliyor. Yani umarım bu şekilde devam eder ama benim Emre Belözoğlu ile ilgili yani Fenerbahçe'ye ismi geçtiği yönde bir bilgim yok. Onu söyleyeyim. Eğer bir teknik adam olursa öncelik yabancı teknik adam olacağı yönünde bilgi ifade, yani bir söyleyebilirim yani. Yabancı teknik adam.
1: Son bir bu konuyla alakalı bir şey.
0: Aykut Kocaman'la ilgili de onu söyleyeyim. Aykut Kocaman'la ilgili de yani bazıları şey diyor işte kabul etmez. Eğer bir teklif gelirse Sayın Aykut Kocaman önceliği Fenerbahçe olduğu için kabul edecektir diye düşünüyorum.
1: Sen yani. Oğuz Çetin'in geleceğini nasıl görüyorsun abi? Olası bir teknik adam ayrılığında bence Oğuz Hoca'yla da yollar ayrılır.
0: Yok, neden ayrılsın ki? Ya Oğuz Çetin ayrılsın? Şu anda yani şöyle söyleyeyim, futbol direktörü zaten adam. Tamam. Yani gelen bir teknik adam da futbol direktörü olarak devam edecek. Yani gelen ama hani burada takımı hazırlayan, takımı antrenman yaptıran oyunculara bunlar teknik adamdır. Yani futbol direktörünün görevi bellidir, teknik adamın görevi bellidir. Yani sonuçta Oğuz Çetin devam eder görevine. Herhangi bir sıkıntı olmaz. Yani yönetim zaten dediğim gibi herkesin görev tanımı bellidir ve bu görev tanımı doğrusunda yoluna devam eder.
1: Peki,
0: gelecek teknik adamla da beraber bence Oğuz Çetin'le beraber çalışırız. Yani haksız, gereksiz çok fazla yani eleştirilerin yapıldığını düşünüyorum Oğuz Çetin üzerinden.
1: Peki, Roma maçı 11'ini biraz konuşalım isterim. Nasıl bir 11 bekliyorsun? Ve bundan bağlantılı sen kadroyu soyarken kafanda Asensio'nun güncel durumunu da merak ediyoruz.
0: Şimdi Gendüz'ü yok, cezalı. Asensio'da Roma maçında oynamayacak. O henüz daha sağ çalışmalarını yapıyor. Asensio ile ilgili de yani ameliyat olacak ifadelerine yani haberle iddiaları çıktı ya mesela. Onlar da bence bilerek yapılan organize bir süreçti. Çünkü o süreçte Fenerbahçe'nin transfer işte orta saha transferi yapılmamıştı. İşte Asensio da ameliyat olacak 3 ay sahadan uzak kalacak şeklinde haberler ortaya atıldı. Asensio'nun sakatlığı ile ilgili bilgi vereyim. Asensio'nun sakatlığı dizinden değil, Asensio'nun sakatlığı adalesinden bir sakatlığı var. Ve oyuncu için 7-10 gün içerisinde sahalara dönecek denilmişti. Oyuncu da şu anda yavaş yavaş ilerleyen mesela bu hafta değil de gelecek hafta içerisinde kontrollü olarak takımla birlikte çalışmalara başlayacaktır. Gaziantep mücadelesinde oynar mı? Hani Gaziantep mücadelesinde kadroda olsa dahi riske edilmeyebilir. Ama ondan sonraki süreçte mutlaka Asensio da takıma dahil olacaktır. Yani bu diziyle hani diyorlar ameliyat olması gerekten o süreçle ilgili herhangi bir sıkıntısı yok. Onu söyleyeyim. Yani dizindeki daha önceki yaşadığı sakatlığı ile ilgili o bölgede bir sıkıntı yok. Yani ameliyat olacağı haberleri de külliyen yalan ama bu futboldur. Bir sakatlık yaşar. Ondan sonra derler ki herkes ben söylemiştim falan diye. Ama dediğim gibi o süreci geçen sezon Beşiktaş derbisinde Oh'la girdiği mücadelede dizinden bir sakatlık yaşamıştı. Biliyorsunuz daha önceki oynadığı takımda çapraz bağ ameliyatı geçirmişti. O dizine bir sakatlık yaşamıştı oyuncu. Ama o süreci hem tedavi süreciyle geçirdi. Yazın da aynı şekilde tedavi süreciyle geçirdi. İspanya milli takımında oraya gittiler. Ona ameliyat olmayacağı yani operasyon geçirmesine gerek olmadığı ifade edildi. Ve sağlık heyetinin kontrolünde tedavi sürecini geçirdi. Ve o süreçle ilgili herhangi bir sıkıntısı yok oyuncunun. Oyuncunun adalet sakatlığı vardı. O da tedaviyle artık son aşamaya geldiğini söyleyebiliriz. Nasıl bir 11'de çıkar? Gendüzi yok, Asensio yok. Orta sahada tabii ki bir sıkıntı var. Şimdi Kante İsmail yeri garanti orta saha merkezde.
1: Evet.
0: Üçüncü isim kim olacak?
1: Ahmet yani Konanç, Levent Mercan olsun diyor.
0: Şimdi şöyle söyleyeyim. Benim beklentim daha farklı. Benim beklentim yine savunma dörtlüsünü pek değiştireceğini düşünmüyorum. Ederson, Semedo, Ake, Şiklinyar, Arşibran. Onların önünde Kante, İsmail Yüksek.
1: Evet.
0: 10 numara pozisyonda Greenwood. Sağda Oğuz Aydın. Solda Kerem. İleride Vedat Muriç. Benim beklentim yani olabilir. Benim muhtemel 11'im bu. Ve Kadetiye de bu muhtemel 11'i vereceğim. Şimdi Levent'le de başlayabilir orta sahada. Çünkü Levent'in gerçek mevki orta saha. Ama bu oyuncu Fenerbahçe'de hiç orta saha oynamadı benim bildiğim. Yani hatırladığım kadarıyla. Fenerbahçe geldiğinden beri sol bek rotasyonda oynuyor. Hani Arşi Brown'u bırakıp orada sol bek rotasyonda Levent'i deneyebilir mi? Öyle bir deneme de yapabilir. Ama bazıları diyor ki Mert Müdür oynatacak. Ben yine çok pek ihtimal vermiyorum. Çünkü çok kritik bir maç. Şimdi Mert Müdür'ü hiç oynatmamışsın Gençler Birliği mücadele sonrası. Böyle çok önemli bir maçta Mert Müdür'ü de sahaya sürüp olası bir kötü sonuçta da tüm sorumluluğu çocuğa atmamak.
1: Sana bir şey söyleyeyim abi. Mert Müldür bu maçta ilk 11 başlatmak bence hocanın itibarı açısından da zedeleyici bir şey olur.
0: Tabii o yüzden.
1: Yani Aziz Başkan'ın ilk tek lafıyla sen direkt Semedo'dan vazgeçiyorsan problem bu yani.
0: Savunma dörtlüsünü değiştireceğini düşünmüyorum ama benim beklentim az önce saydığım 11. Onun haricinde farklı bir 11 ile çıkabilir mi? Çıkabilir ama orta sahada çok fazla dediğim gibi seçeneği yok. Gendüzi'nin sakatlığı, Asensio'nun sakatlığı, Gendüzi'nin cezalı olması, Asensio'nun sakatlığı tabii alternatifleri azaltıyor.
1: İrfan abi, Fenerbahçe taraftarı gerçek Lukaku'yu ne zaman izleyecek? Lukaku'nun form durumu, fiziksel durumu şu anda nasıl?
0: Yani şöyle söyleyeyim, Lukaku üzerinde dalga yapıyorlar inanılmaz bir şekilde. Yani bazı yorumcular şunu söylüyor, işte Lukaku 100 kilo falan diye. Tamam ama oyuncu zaten Belçika bir takım. Lukaku her zaman böyleydi ama Lukaku'nun kilo fazlalığı yok. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Yani ben basın toplantısında gördüm adamı, yakından da gördüm. Herhangi bir kilo fazlalığı yok oyuncunun.
1: İndeksi yaptın yani.
0: Yani gördüm adamda yan yana fotoğraf şeyimiz var yani. O adam kilo fazlalığı yok yani. Ama bu adam Belçika milli takımında Dünya Şampiyonası oynadı. Sonra sezon başı kampı geçirmedi Fenerbahçe'de. Dolayısıyla hazır olması için biraz zaman var ama zaten oyuna girdiğinde 15 dakika 20 dakika oyuna giriyor oyuncu. Sen şimdi 15-20 dakikada ne yapmasını bekleyebilirsin ki? Ve Lukaku'nun etkili olması için mesela Fenerbahçe'nin oyun sisteminin Lukaku'nun etkili olacağı bir oyun sistemine uygun mu? Değil. Çünkü son şeyde sen Lukaku'dan şunu bekleyemezsin yani. Lukaku gelecek orta sahaya, pas merkezi olacak. İşte pas da çekilecek, baskı yapacak. Ondan sonra golünü atacak. Yani çünkü o profilde bir oyuncu değil. Sen ceza sahasında topu taşıyabilirsen, Lukaku ile ceza sahasında topu buluşturabilirsen, Lukaku'nun ne kadar etkili olduğunu o zaman görürsün. Yani Lukaku ne zaman olur? Lukaku'yu bazı maçlarda artık ilk 11 oynaması da gerekiyor oyuncunun, başlaması gerekir. Yani bu son 10 dakika artık Fenerbahçe'nin son 15 dakika her şey bitmiş. Fenerbahçe'de birçok oyuncu tam olarak ne diyeyim performans olarak düştüğü anlarda Lukaku'yu sahaya sürüyor hoca. Yani bu anlamda bu oyuncunun da hazır olması için sürekli oynaması da gerekiyor. Burada da tabii teknik heyete önemli görev düşüyor. Lukaku'ya ceza sahasını topla buluşturursan Lukaku o zaman etkili olur. Yani Lukaku üzerinden algı yapıyorlar. Ya işte Talisca kalsaydı, işte Şerif ile devam etseydik, işte Vedat olsaydı, işte Lukaku'yu hiç almasaydı. O zaman da diyeceklerdi ki niye sadece Vedat'la devam edildi? Çünkü bu kişiler, bu yorum yapan insanlar, ya yorum yapanlar daha önce de Vedat La Liga'nın küme düşen takımından geldi. Fenerbahçe'nin golcüsü küme düşen takımdan gelir mi şeklinde Vedat üzerinden algı yapıyorlardı. Ne oldu? Vedat iyi performans sergileyince şimdi Vedat'la ilgili o yorumu yapan insanlar. Şimdi onlar hiç o yorumu yapmamış gibi. Şimdi Lukaku üzerinden algı yapıyorlar. Lukaku diyelim ki 2-3 maç iyi performans ortaya koyduğu zaman ne olacak? Yani o zaman tabii. Ne olacak? O zaman kimse konuşamıyor. Şimdi bakıyorsun işte Cirasi ile Fenerbahçe anlaşmıştı. İşte maliyet nedeniyle Lukaku ile Fenerbahçe imza attı denildi. Yani söyleyenler var. İyi de bunu niye şimdi söyleniyor mesela? Ya şimdi niye bu konular konuşuluyor? Çünkü Fenerbahçe ligde 2 hafta mağlubiyet aldı. Bunu ilk Lukaku ile imza attığı zaman söyleseydiniz, o zaman yorum yapsaydınız, o zaman susuyorsunuz, o zaman hiçbir açıklama yapmıyorsunuz. Ne zaman Fenerbahçe kötü gidiyor? Bir futbolcu üzerinden algı yaparak ve bir futbolcu üzerinden bazı şeyleri ön plana çıkartarak yönetime vurma çabası. İşte bazı isimler gündeme getiriliyor, işte bunlarla anlaşılmıştı diye. O zaman
1: onu sormak istiyorum. Onu net soralım. Şimdi Sportex YouTube kanalında, yani Hakan Safi'nin açtığı YouTube kanalı, Yusuf Kenan Çalık orada Hakan Safi sürecinde anlaştıkları oyuncuları açıkladılar. Luis Suarez, Merih Demiral, Hakan Çalhanoğlu, Robert Lewandowski, galiba bir isim daha vardı ama unuttum ama bu dördünü net bir şekilde hatırlıyorum. Bu oyuncularla anlaşmıştık. 50 milyon euro Luis Suarez.
0: Greenwood'u da söylüyorlar.
1: Ya bir de Greenwood, doğru, pardon abi. Bir de Greenwood'u söylüyor. Şimdi bu da doğal olarak gündem oldu. Hakan Safi, ah keşke Hakan Safi gelseydi diye. Orada da güzel şeyini oldu yani. Etkileşim de aldı. Yaptı açıklama doğal olarak, çünkü sonuçta Hakan Safi, Sayın Hakan Safi Aziz Yıldırım'ın adayıydı ve bunların ıslak imzalarının ne olduğunu kamuoyuna söyledi kendisi. Sen neler söyleyeceksin bununla alakalı?
0: Yani şimdi bu futbolcularla anlaşıldı. Yani bu futbolcuya anlaşıldığını Sayın Hakan Safi de söyledi. Ama Lewandowski ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı, onu söyleyeyim. Ama şunu da gördüğünde ama bu futbolcuların kulüpleri de bunların hepsine yapılan açıklamaları kendi internet, kendi resmi sayfalarından tepki gösterdi. Luis Suarez için kendi kulübü, kulüp başkanı açıklama yaptı ve serbest kalma bedeli şu kadar, bunu öderseniz bunlar dedi, olabilir. Yani bu transfer gerçekleşir ifadeyi kullandı. Ben şuna karşıyım, bunu zaten herkes biliyordu. Sayın Hakan Safi de bu süreçte bunlarla, bu oyuncularla anlaştığını söyledi, dile getirdi. Farioli'yi de hani kulüpte, hani
1: Conte'ye de Farioli olacaktı.
0: Onu Conte'yle anlaşamamışlardı benim bildiğim kadarıyla. Farioli hatta gelmiş, onunla hocasının o olacağı yönünde bilgiler vardı. Şimdi baktığınızda bunu şu anda söylemenin ne manası var? Ben onu anlamıyorum. Yani şu aşamada söylemesin. Yani bu zaten bilinen bir gerçek.
1: Muhtemelen.
0: Yani bunu mesela Fenerbahçe 4 maçını da kazanmış olsaydı, ligde 4'te 4 yapmış olsaydı, bugün bunu söylenecek miydi?
1: Söylemez tabii ki. İşte buradan bence şöyle bir amaç güdülüyor diye düşünüyorum. 2027'deki seçim dönemine bir şey.
0: Bu söylenmeyecekti. Yani kötü gitti Fenerbahçe. Diyelim ki yani kötü gitti ve hemen başladı bu transfer isimlerini gündeme getirmek. O yüzden yani Fenerbahçe'nin Roma maçını konuşması gerekirken süreç yine farklı yönlere evriliyor. Dediğim gibi 4'te 4 yapmış olsaydı kimse bugün o transferler şunu yapılacaktı, bu transfer edilecekti diye gündeme getirmeyecek. Artı Fenerbahçe'nin bir limit sorunu vardı. Yani mesela herkes diyor ki şu transfer yapacak. Limit sorunu vardı Fenerbahçe'de.
1: Tabii nasıl yapılacağı önemliydi.
0: Limit sorunu vardı. Sorun. 40 tane Fenerbahçe'nin futbolcusu vardı sözleşmesi devam eden. Fenerbahçe'nin bunları aşması gerekiyordu. Limit aşması gerekiyordu. Şimdi bu oyuncuların hepsinin maliyetine baktığınız zaman ciddi anlamda bonservis gelirleri ile almak zorundaydın. İşte Melih Demiral için kiralık ifadesi kullanılıyor ama Greenwood'da işte verilen bonservis, Fenerbahçe'nin verdiği bonservis, Aziz Yıldırım döneminde verdiği 39 milyon euro bonservis verdi Fenerbahçe. Daha yüksekti o zaman Sayın Hakan Safi'nin anlaştığı bonservis bedeli. Luis Suarez için keza öyle. İşte Hakan Çalhanoğlu için keza öyle. Yani şimdi baktığınız zaman ne diye eleştiriliyor Fenerbahçe şu anda yönetim? Yaşlı oyuncu aldın diye eleştiriliyor değil mi?
1: Evet.
0: İşte Melih Demiral kaç yaşında? Hakan Çalhanoğlu kaç yaşında? Yani burada aslında olay şu. Yani 4 maçı Fenerbahçe kazanmış olsaydı bu söylemler yine yapılacak mıydı? Benim tek sorduğum soru bu.
1: Ben sanmıyorum.
0: Neden mesela zamanlama bu? Veya Roma maçı öncesi neden bu? Beşiktaş derbisi öncesi ortalığı yangın yerine çevirdiler sadece 23 aşağı altı orta saha transferi yapılmadığı için. Bak Beşiktaş derbisi öncesi. Ortaya Asensio'nun ameliyat olacağı iddialarını ortaya attılar. Yine Beşiktaş derbisi öncesi. Ya Fenerbahçe Beşiktaş derbisine, camia Beşiktaş derbisini konuşması gerekirken 3-4 gün neyi konuştu? Transfer oldu, yönetimi istifa takları açıldı. İşte yine şu transfer işte şu zamanda alındı, yönetimi eleştiriler yapıldı. Ama sonra Asensio üzerinden yine yapacaklardı. Fenerbahçe yönetimi bunu Asensio'nun ameliyat olacağı iddialarını yalanlayınca, yani sert bir şekilde yalanlayınca bu kez orada bir herkes bir geri çekildi. Aslında çok basit bir şey var. Lyon maçı öncesi de, rövanş mücadelesi öncesi de eğer Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kalmamış olsaydı aynı ekip, yani aynı kişiler bu kez o zaman şeyi yapacaklardı. Aynı. Çünkü Lyon maçı öncesi de, rövanş maçı öncesi de benzer paylaşımlar yapılıyordu. Ama Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde kalınca bu paylaşımlar durdu. Sonra Beşiktaş derbisi öncesi yapılmaya başlandı. Yine transfer işte orta sahada biraz Gendouzi cezalı, işte Asensio sakat olunca yine çok önemli bir Roma maçı öncesi yine benzer paylaşımlar yapılıyor. Yani bunlar Fenerbahçe iyi gitmiş olsaydı, ilk de 4'te 4 yapmış olsaydı bunların hiçbir tanesi olmayacaktı. Abi ben... Şu transfer yapıldı veya bu transfer yapılmadı. Şu anda Fenerbahçe transferi kapattı. Vallahi... Fenerbahçe'nin transfer sezonu kapandı değil mi? Transfer sezonu kapandı. Fenerbahçe'nin yabancı kontenjanı da doluydu. Fenerbahçe yönetimi yabancı kontenjanı boşaltmak için büyük çaba gösterdi. Ve daha önceki yönetimlerin yaptığı gibi hani oyuncunun kiralık sözleşmelerinde kiralayıp sonra sözleşmeni ödeyerek oyuncularla yoldan ayırmadı. Kulübü minimum zararla maksimum gelirle yoldan ayırmak zorunda kaldı. Ayırmak istedi. Ve bunda da büyük oranda başarılı oldu. Mesela Sayın Cihan Kamer'in açıklamalarını farklı yöne çektiler. Dedi ki 8 milyon eurodan kurtulduk dedi. Orada söylediği Diego Carlos ve Amrabat'a 2 yıl daha sözleşmesi vardı ve bunlara 2 yıl boyunca ödenecek yıllık ücretlerden bahsetti. Yani bu yıllık ücretlerden kurtuldu Fenerbahçe oyuncuları göndererek. Yani Amrabat'ın 2 yıl daha sözleşmesi vardı. İşte bak Bekao ile bugün yani sağlık kontrolünden geçecek Moskova ekibi de. Anlaştı her konuda. Şimdi oraya giderse Bekao'nun da 2 yıl daha sözleşmesi var. Ve bu oyunculara halen ama halen bonservis taksit ödeniyor. Yani 4 yıllık sözleşmeyi imzalamışım. Taksitler eşit. Taksitler halinde bonservis ödeniyor. Şu anki yönetim de aynı şekilde. Mesela belli oyuncuyu bonservise taksit ediyorsun. O bonservis bedeli taksitler halinde ödeniyor. Dolayısıyla yani geldiğinde yönetim ciddi bir mali yükle karşı karşıyaydı. Limit. Çok az bir limiti vardı Fenerbahçe'nin. Aynı zamanda UEFA'dan ceza almıştı. Bakın yani şunu göz ardı ediyorlar insanlar. UEFA'dan Fenerbahçe 7,5 milyon euro ceza aldı. Niye ceza aldı Fenerbahçe? Diyelim ki %65 parasını ödemen gerekir. %65'e gelinen %65'ini harcaman gerekirken sen bunun rakamın üzerine çıkmış. Bundan dolayı ceza aldın. Bak bundan dolayı ceza aldın. Şimdi bir taraftan da elinde 40 tane oyuncu var. Yeni transferler yapmışsın. Bu limite de uymak zorundasın. Çünkü UEFA'nın gözü sen ceza aldığın için seni daha ciddi denetleyecek çünkü. Ve o limite uymak için de çok büyük bir çaba sarf etti Fenerbahçe. Yani bazıları şunu kaçırıyor. Şunu alacağız, bunu alacağız. Ondan sonra hayır şöyle söyleyeyim. Diyorlar ya hani yönetimde para yok mu? İşte yönetimi şöyle değil. Ama çok ciddi anlamda mali anlamda çok güçlü bir yönetim esnasında Fenerbahçe 7,5 milyon o yönetiminden esnasında 7,5 milyon euro UEFA'dan para cezası aldı. Bunlar unutuluyor insanlar. Yani vurmak için yönetime vuruyorsun. Yani sen Fenerbahçe'nin demek ki başarısız olmasını bekliyorsun. Fenerbahçe başarısız olsun. İşte ben yönetimi eleştireyim. Benim istediğim kişi bu noktaya gelsin. Bu Fenerbahçelikle ilgisi olamaz.
1: Sence yani neden medyaya girmek istesin ki Sayın Hakan Bey? Saygı duyarak söylüyorum bu arada. Muhtemelen 2027,
0: ben Hakan abiyi çok severim.
1: 2027 seçimlerine hazırlanmak Hakan için yani. Çok saygı duyuyorum yine
0: ben, söylüyorum. Benim çok sevdiğim, saydığım birisidir. Yani aynı zamanda hemşerim Hakan abi. Ve gerçekten Fenerbahçe'ye önemli maddi katkılar sağlamıştır.
1: Kesinlikle.
0: Ve halen de bu maddi katkılarını devam ettirecek gibi gözüküyor. Çünkü Sayın Aziz Yıldırım'la da Aziz Yıldırım onu kulübe çağırdı ve davet etti daha doğrusu. Orada Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesiyle ilgili görüşmeler yapıldı. Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesinin Fenerbahçe kulübüne geçti ama Diğer anlamda Sayın Hakan Safi de sponsorluk anlamında, maddi anlamda kulübe her zaman destek vermeye hazır olduğunu dile getirdi. Fenerbahçe'nin bir değeridir Sayın Hakan Safi. Hakan Safi'yi kaybetmemek gerekir. Ve dediğim gibi her anlamda Fenerbahçe'ye bugün de maddi bir destek talebi olursa, bu maddi desteği talebi sağlayacak kişi, sağlayacak noktadadır. Yani Fenerbahçe'ye küsmez. Ama diğer taraftan dediğim gibi bu süreçle ilgili bazı paylaşımlar bence ona da zarar veriyor. Onu söyleyeyim. Yani evet, şu anda daha ligin 4. haftası, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasında kaldı. Ortada Fenerbahçe zaten bir yıllık bir yönetim var. Sanki şunu insanlar unutuyor. Yönetim istifa takı açıyor. Tamam, mesela yönetim istifa... Devral aslında diyelim ki istifa etti yönetim şu an.

0: da diyelim ki bıraktı yönetim.
1: Hı.
0: Ne olacak? Haziran ayında yine seçim olacak ya. Bunu düşünmüyormuş insanlar.
1: Tabii.
0: Yani bu kadar şeyler ki anlatamıyorum yani.
1: Peki. İrfan abi, bu Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesiyle alakalı bir konu. 7 milyon euro değil miydi maaşı Kerem
0: Yani
1: Aktürkoğlu'nun?
0: 4,5-4,775
1: Evet.
0: milyon euro olarak şey yaptı. Bu da kulüp tarafına devredildi. Şimdi orada çünkü UEFA ile bir şey vardı. İşte bu yüzden diyorum. Bak yani insanlar şeyi gözden kaçırıyor. UEFA'dan ceza aldın. Bak 7,5 milyon euro ceza aldın UEFA'dan. Yani bu ceza ne demek? Senin daha fazla kontrolünde. Şimdi UEFA Fenerbahçe'yi iki kez denetleyecek. Çünkü buna uyuyor mu uymuyor mu? Veya ben ceza verdim. Bu cezaya uymadığı takdirde Fenerbahçe 7,5'sa bu katlamalı olarak devam ediyor. Yani belki para cezası artacak. Yine para cezası ama ihtimal olur eğer limite uymazsan. Artı transfer cezası dahi alabilirsin. Yani bir noktaya doğru bu noktaya doğru gidiyor. Yani bunlar unutularak insanlar şunu alsaydı bunu alsaydı diyor. Mali Genel Kurulu geldiği zaman Sayın Aziz Yıldırım. Mali Genel Kurulu da zaten kulübün mali durumu ile ilgili tüm gerçekleri açıklayacaktır. Mesela herkes diyor ki Şerif'i 25 milyon euro sattın. 25 milyon euro kulübün kasasına girdi. Yok girmedi. Şu anda hemen girmedi ki bu para. Kulübün zaten Şerif'i kaça aldı Fenerbahçe? 4 milyon euro kiralama, 18 milyon euro bonus. Şey, bonservis. Bonservis ne zaman devreye girdi? Satın alma opsiyonu. Haziran ayı itibariyle devreye girdi. Evet, bu taksitler halinde ödenecek. Ve Fenerbahçe Şerif'ten 25 milyon euro gelir elde ettiğinde ne yaptı Fenerbahçe? Bu geliri yine taksitler haline böldü ve Şerif'in eski kulübü Angers'a ödenecek rakam, mesela diyelim ki 9'unda Angers kulübüne Fenerbahçe bonservis taksidini ödeyecekse, yeni transfer ettiği 25 milyon euro'nun taksidini de 8'ini aldı. Yani bu borcu direkt diğer borca ekleme yaptı. Yani alacak gelirini, bonservis gelirini Şerif'e ödenecek bonservisi ödeyecek Fenerbahçe. Oradan Fenerbahçe 18+4=22, sadece 3 milyon euro gibi bir 4 milyon euro ödediğine varırsan 7 milyon euro gibi bir gelir elde etmiş oluyor. Ve bu geliri de İşte dediğim gibi, ama ne yapıyor? Direkt taksitlere bölerek yaptı ve bunu da mesela diyelim ki Angels'a ödemesi gelecek sene, yani 3 sene o da taksitler halinde ya, gelir de aynı şekilde. Biz bir dahaki sene 2027 yılında ödeme diyelim ki 4 Nisan, o zaman Fenerbahçe Şerif'ten alacağı bonservisi de diyor ki 3 Nisan'da bana öde. Ben 3 Nisan'da alayım, direkt 4 Nisan'daki, yani birbirine bağlamış olacak gelir ve giderini dengelemek için. Onun haricinde birçok oyuncusundan da aslında minimum zararla çıktı. Fred'i bonservisiyle sattı. Livakovic'i bonservisiyle sattı Fenerbahçe. Şimdi Amrabat'ı hem 2.1 milyon euroluk 2.1 milyon euro civarında bir alacağından vazgeçti Amrabat. Hem de 2 yıllık maaş yükünden kurtulmuş oldu Fenerbahçe. Yani bunları göz ardı ederek insanlar yorum yapıyorlar. Yani Fenerbahçe yönetim geldiğinde her şey dört dörtlük değildi. Dediğim gibi limit sorunu vardı. Limit sorununu da aştılar. Şimdi diyorlar ya bazı kulübü 144 milyon. Bak benim bildiğim şu anda kulübün yöneteceğim mevcut yöneticilerin ve şeylerin hem sponsorluk gelirleriyle beraber Fenerbahçe'ye 144 milyon euroluk bir kaynak sağlamışlardı. Ha, bu rakam şu anda daha da artmıştır. Çünkü yeni sponsorluk anlaşmaları da yapıldı Fenerbahçe'de ve büyük ihtimalle önümüzdeki günlerde de bunun lansmanları yapılacaktır. Fenerbahçe sponsorluk anlaşmaları ve yönetimin sağladığı kaynaklar 144 milyon euro'luk bir kaynak ortaya, yani şey yaptılar. Sağladılar kulübe. Kulübün finansal anlamda aynı şekilde işleyişini sağlamak için. Diğer taraftan Faruk Ilgaz tesislerini, Faruk Ilgaz tesisine Derazan'daki tesisleri, pardon, farklı değil, Derazan'daki tesisleri, Lefter Küçük Andonyadis tesislerinde. Şimdi yeniden temel orayı yıkmaya başladılar. Metin Aşık. Binalar yıkıldı. Niye hemen başladı Fenerbahçe? Soruyor mu insanlar? Çünkü neden? Yaklaşık bir hafta önce orada altyapı futbolcularının çıktığı bir orada duvar çöküyor. Gece saat 2-2.30'da. Ve ciddi anlamda büyük bir gürültüyle insanlar kalkıyor. Sonra bir bakıyorlar, futbolcuların çıktığı bölüm şey yapıyor. Yani çökmüş duvar. Belki gündüz vakti olsa orada yaralanma ya da Allah korusun daha ciddi sorunlarla karşılaşabilirdi Fenerbahçe. Hemen tabii haber veriliyor. Sabahleyin Sayın Aziz Yıldırım geliyor. Bakıyorlar işte, hemen mimarlar çağrılıyor. Projeler inceliyor Sayın Aziz Yıldırım. Ve projeleri inceledikten sonra diyor ki böyle böyle yapılacak. Ve hemen zaten orada orası kapatılıyor ve inşaat hemen başlanıyor. Yani bir taraftan terazi tesislerinin yeniden

0: inşaatı başlanıyor. Oraya Fenerbahçe Koleji'nin inşaatı da yapılacak arka tarafa. Diğer taraftan Faruklu Gaz tesislerinde, pardon, Canbartu tesislerinde renovasyon çalışmaları yapılıyor. Ya oradan mesela 8 yılda hiçbir şey yapılmamış yenileme anlamında. Mesela koltuklar veya yataklar çıkartılıyor. Yeniden sıfırdan bir yenileme çalışması yapılıyor ve yani 5 yıldızlı bir otel şeyi gibi oluyor. Yani televizyonlarından dahi, o da oyuncuların kalacak televizyonlardan dahi hepsini değiştiriyorlar. Mesela oradan çıkan koltukları görseler insanlar derler ki bu futbolcular buralarda mıydı diye. Yani oralar şey yapıldı. Ya şimdi Eylül ayında Eylül ayında da Topukkale tesisleri yeniden inşa yenilemiş.
1: Stadyum projesi ne zaman
0: Stadyum
1: başlıyor?
0: projesi için de onu da söyleyeyim. Her türlü izinler, yani şöyle söyleyeyim, izinler alındı. Sadece Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın onayına kalmış durumda. Ve Cumhurbaşkanlığı ile Sayın Aziz Yıldırım ve Yönetim Kurulu Cumhurbaşkanlığı'na ziyaret etmişti. Sayın Cumhurbaşkanı'na bu iletildi. Ve dedi ki gerekli izinler alındı. Sadece Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na onayı kaldı diye. Ve burada da Sayın Cumhurbaşkanımız da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da gerekli talimatı vereceğini söyledi Çevre Şehircilik Bakanlığı'na, Sayın Murat Kurum'a. Yani artık Fenerbahçe'de burada da kazma vurulacaktır. Yani gerekli izinlerin, yani belki bir hafta içerisinde tüm izinler Çevre Şehircilik Bakanlığı onayıyla beraber de bu nokta, yani bu süreçte kapanacaktır diye düşünüyorum. Hatta Sayın Cumhurbaşkanımız bu stadı kim yapacak yani diye soruyor ve burada da Fenerbahçe'nin kendi parasıyla bu stadı büyüteceği ifade ediyor. Ve bu stat büyütülmesi sırasında da Sayın Nihat Özdemir'in bu anlamda Fenerbahçe'ye çok önemli katkıları olacak. Yani çünkü o süreçte Sayın Nihat Özdemir de ne kadar yönetimde olmasa dahi süreç içerisinde ciddi anlamda Fenerbahçe'ye her anlamda maddi ve manevi katkılarını sürdürüyor.
1: Peki.
0: Zaten oğlu da Sayın Batuhan Özdemir de yönetim kurulunda yer alıyor ve stadın yapımında da bu anlamda destek olacaklar. Bunu söyleyeyim. Sayın Özgür Peker yine aynı şekilde bu anlamda destek sağlayacaklar.
1: Peki. İrfan abi çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. İzleyenlerimize çok teşekkür ediyorum.
0: Roma maçında da Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum.
1: Evet.
0: Umarım her şey Fenerbahçe'nin lehine gelişir. Beraberlik benim için çok iyi bir sonuç olur. Onu söyleyeyim. Yani umarım Fenerbahçe en kötü ihtimalle beraberlikle sahadan ayrılır diye düşünüyorum.
1: İnşallah
0: Çünkü
1: yener
0: Devler
1: diyelim.
0: Ligi ayrı bir şey sahne. Devler Ligi'nde futbolcular çok daha farklı performans ortaya koyabiliyorlar, sergiliyorlar. Futbolcular için de burada kendilerini gösterme adına, kendilerini camiaya affettirme adına Roma maçı çok önemli bir maç. Biletler tamamen artık yani biletlerin de tamamen satılacağını ve Saracoğlu'nun kapalı gişe olacağını söyleyebilirim. Diğer taraftan da umarım Roma maçı hepimizin beklediği gibi geçer. Fenerbahçe oradan en
1: 3
0: kötü
1: puanla
0: ihtimalle
1: alır.
0: 3 puan olursa çok büyük bir zafer
1: İnşallah.
0: olur. Ama beraberlik de bence çok iyi bir sonuç olur Roma karşısında.
1: Peki, tekrar teşekkür ediyorum. İzleyenlerimize çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı, yayınımızı beğenmeyi lütfen unutmayın diye hatırlatalım. Sonraki programlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Kim ne dedi?
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Bu bir tekrar yayındır.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu başlıyor.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
7: Dostlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle bir 5-6 dakikalık ara verdik. Ahmet Konanç'ı uğurladık. Doğan Öncel'in programıydı o. Ama biz şimdi sokak futboluna geldik. Solo olarak buradayız. Konuklarımız olacak. Siz değerli dinleyenlerimiz, dostlarımız olacak. Ahmet abiyle de biraz güzel eğlendim. Ya adamın tarzı hep aynı. Yani bir tufan kopuyor, yer yerinden oynuyor ama moda hep aynı. Selam olsun. Zaman zaman böyle o şeyi de almamız lazım. O vitamini de almamız lazım. 0212 273 1010 WhatsApp hattımız. Buradan bizlere mesajlarınızı gönderin, eşlik edin. Biraz daha böyle interaktif bir yayın yapalım sizle beraber ama önce Uğur Dalkan hocama da bir günaydın diyeyim. Hocam nasılsınız? Günaydın.
8: Günaydın abi.
4: Günaydınlar Cihan. Çok teşekkür ederim. Sen nasılsın, iyi misin?
7: Sağ olun hocam. Ben de galiba böyle bir B12 vitamini eksikliği var diye seziyorum. Sizi dün yayına alacaktım ama orada ufak bir sıkıntı yaşadık. Ama bugün ne yazık sizle buluşma şansı yakaladık.
4: Ne yazık ki ülkemizin kanayan yaralarından biri de bu D vitamini eksikliği, B12 eksikliği. Özellikle uyku uyuyamama, kas kramplarının oluşmasıyla beraber magnezyum desteğine ihtiyaç duymaları. Evet, yani ülkemiz D vitamini, B12'de maalesef son yıllarda yapılan araştırmalarda da bayağı bir sıkıntı yaşıyor. Herhalde onlardan biri de sen oluyorsun Cihan.
7: Sağ olun hocam, onayladınız şimdi. Ben şey beklerdim yani, estağfurullah Cihan'cığım olur mu falan demiştim. Bir de beklerdim ama bir de siz vurun, önemli değil.
4: Burada da kıza bir kırmızı foto yapmış olduk aslında.
7: Tabi orası işin başka boyutu. Hocam şimdi Şampiyonlar Ligi de başlıyor. Ona da değineceğiz. Galatasaray ve evet. Fenerbahçe Devler Ligi'nde mücadele edecek. Galatasaray yarın Sporting'e konuk olacak. Fenerbahçe de Perşembe günü Roma'ya konuk olacak. Ama hafta evet. Sonu oynanan mücadelelerde yine Süper Lig'de işte hakemlerimiz konuşulmaya devam ediyor. Oyunun içine giremiyoruz, standart. Ama bu da bizim hoşumuza gidiyor aslında. Özellikle benim hoşuma gidiyor. Çok konuşmayı sevmiyorum ama yani başka da konu bulamıyoruz. Çünkü sahanın içini çok anlamadığımız için. Yani kendim için söyleyeyim. En azından şimdi dinleyenlerimiz ya hayırdır Cihan bize futboldan anlamıyor mu diyorsunuz falan diyecek. Hani çok anlamıyoruz genelde. Hakem üzerinden yorumluyoruz ama mesela geçtiğimiz hafta oynanan maçlarda ben çok güzel iki tane gol vardı mesela. Galatasaray'ın bu Torreira ile attığı gol. İnanılmaz tikitaka yaptılar.
4: Müthişti. Fenerbahçe'nin canlı izledim.
7: Fenerbahçe'nin ikinci golü de çok güzeldi evet. Mesela. Beşiktaş'ın ikinci golü de çok güzeldi. Yine çalışılmış bir pozisyondu. Ya bunları çok değinemiyoruz. Genelde hakemler biraz daha önümüze perde koyuyorlar. Sizin yorumlarınızı da almak isterim.
4: Şöyle Can başlayayım. Başakşehir Galatasaray maçını canlı izledim. Gerçekten Galatasaray maça çok iyi hazırlanmıştı. Başakşehir aslında beklediğimiz bir oyunu oynadı. Zorlayıcı bir oyun bekliyorduk. Nuri Hoca özellikle son dönemlerde Başakşehir'le beraber tekrardan güzel bir ivme yakalayıp üst tarafları doğru taşımıştı takımı. Zor bir karşılaşma olacağını bekliyorduk ki öyle de oldu. Ama Galatasaray Okan Buruk açısından Galatasaray gerçekten Başakşehir karşılaşmasında harika bir oyun oynadı. Orta sahada ben Batrakov'u çok beğendim. En azından biz Galatasaray'da özellikle Fernando'dan sonra, Ndiaye'den sonra böyle bir baskılı orta saha görmüyorduk. Veya işte bu tiki-taka dediğimiz o pasları göremiyorduk. Ama bunu Batrakov geldikten sonra Torreira da buna dahil olmuş oldu. Hatta özellikle takımların her zaman istediği olgu şu. Kanat bekleri biraz daha ön plana çıksın istiyoruz takımlardan. Şimdi Jakobs bunu gerçekleştirdi. Şalay bunu gerçekleştirdi. Galatasaray'da biz o pas grafiğinin oluşmasını hep yıllardan beri görüyorduk. Burada bir tık daha fazla görmeye başladık. Burada Batrakov'un güzel bir katkısı oldu. Üçgenlere iyi giriyordu. Ayağına aldığı topu ezmeden doğru noktalarda kullanıp doğru bir şekilde iletiyordu. Az önce bahsetmiş olduğun gibi Torreira'nın atmış olduğu golde de zaten bu olgu devreye girmiş oldu. İşte üçgenleri iyi kurdular. Üçgenleri iyi yapmasıyla beraber biz Barış Alper'in ceza sahasında ne yapacağını tahmin edemeyen bir taraftar grubu olarak orada şunu gördük. Barış da artık pas olayına, işte ceza sahası içerisinde ne yapması gerektiğini öğrenmiş ve ona evrimleşmiş. Gerçekten bir oyuncunun orta sahayı üçgenlerle oluşturacağı pas oranında etkili yapar mıydı? Batrakov'la biz bunu gördük, yaptı. Gerçekten genç olmasına rağmen orta sahayı iyi idare ediyor Cihan, öyle söyleyeyim. Torreira'nın golü de gerçekten harikaydı. Galatasaray Başakşehir maçında iyi bir şekilde hazırlanmıştı ama ne yazık ki hala hakem konuşmaya devam ediyoruz. Orada da yapmış olduğu işte hatalar, penaltı verilmeyebilirdi. İşte geçen izledik, yorumlarda dinledik, bazı hakem geçmişte hakemlik yapmış olan kişiler işte şey olmaz dedi, penaltı olmaz diye söylediler. Bünyamin Gezer hocam da aynısını söyledi. Kimisi de penaltı dedi bu pozisyona. Öyle bir pozisyon yaşıyoruz. O pozisyonun olmadan ondan önce dönecek olursak da Davinson Sanchez'e yapılan bir müdahale var. Orada faul verebilir. Diğer tarafta işte Barış Alper Yılmaz'ın yaşamış olduğu bir ikili mücadele var. Orada faul değilken faul çaldı hocam. Yine işte normalde Barış Alper Yılmaz faul yaptı. Rakibini çekti, faul yaptı ama hakem faul vermedi. Gibi gibi durumlar. Yani bu tür hataları biz hala görmeye devam ediyoruz Can. Ama Başakşehir Galatasaray karşılaşması açısından söyleyecek olursak güzel bir seyir zevkiyle beraber bol gollü bir karşılaşma İstanbul derbisini izlemiş olduk. Bizlere izletmiş oldular Cihan.
7: Az önce cümlenin başında bir Batrokov dediniz de ben de o Batrokov'a evet. bir parantez açmak istiyorum. Şimdi bizde bir algı var, böyle iyi çalım atanı hepimiz iyi futbolcu diyoruz ama mesela iyi futbolcu iki türlü oluyor bana göre. Mesela ne zaman çalım atacağını, ne zaman tek pas oynayacağını, ne zaman direkt pas vereceğini, işte Avrupa'da buna timing falan diyorlar ya, biraz daha havalı bir terim. Yani buna doğru zamanlama deniyor, doğru yerde
4: doğru
7: durmak, çevreyi kontrol etmek, pası tek dokunuşla oynamak falan, bunlar sanki bizde pek önemsenmiyor mu hocam? Bize böyle pırpır oyuncuları mı seviyoruz genelde?
4: Ya şöyle Can, biraz genelleme yapacağım. Biz biraz da olayın içinde olalım istiyoruz. Kaos ortamı olsun istiyoruz. Böyle zorlayıcı bir hal olsun istiyoruz. Ondan dolayı işte bu denli basit oyun, işte gördük Batragov'un yaptığı gibi aldığı topu geriye oynayabildi, yan oynayabildi, dikine kat edebildi, ara pasta iyi ara paslar yaptı. Hatta şöyle ilk pozisyonda biliyorsun da 33. saniyede Osimhen'e açmış olduğu bir orta mesela, aynen senin dediğin gibi biz biraz daha bu tür şeyi, oyun tarzını kaçırıyoruz aslında. Ama aslında futbol, hep diyoruz ki futbol bir basit oyundur. Bunu yaparsanız başarılı olursunuz. Batragov da bunu yapıyor işte. Futbol basit oyundur. Basit oyununda Batragov gösteriyor. Aynen öyle, timing dediğimiz olay. Doğru yerde doğru zamanda bulunup o topu doğru bir şekilde kullanıyor. Hatırlarsan geçen sezonlarda ve önceki sezonlarda hep şöyle söyleniyordu. Topun oyunda kalma süresi, topun oyuncuda kalma süresini hesaplıyorlardı. Topun oyuncuda kalma süresi hep yüksek çıkıyordu bize. Ve sonrasında hatalar zinciri geliyordu takımlar içerisinde, oyuncu içerisinde. Ama Batragov bunu yapmıyor. Geliyor, topu alıyor. Eğer sürmesi gerekiyorsa sürüyor. Pas vermesi gerekiyorsa pas veriyor. Burada Batragov bunu çok iyi yapıyor. Ya gerçekten burada harika oldu. Diğer bir konuya değinecek olursak da Leao'ya geçeceğim. Biz Leao'nun hazır olmadığını biliyoruz ama Başakşehir maçında golün hazırlayıcısı oldu aslında bir nevi. Bir de tekrardan iki tane gol pozisyonuna soktu takımını. Eğer Leao hazır değilken böyle bir oyun sergiliyorsa, hazır olmuş hali gerçekten Galatasaray müthiş işler verecek, gösterecek. Galatasaray taraftarı da bence Leao'yu neden çok istediğini burada da biz oyuncunun performansıyla beraber görmüş oluyoruz açıkçası.
7: Evet, derbiyi de biraz böyle ucundan çok konuştuk zaten ama ucundan değinip hemen Şampiyonlar Ligi maçlarına döneceğim. Uğur Dalkıran hocamızla beraberiz.
4: Can, derbiyi 3 kelimeyle açıklayayım. Fenerbahçe, Beşiktaş. Bir kelimem, Beşiktaş müthiş hazırlanmış. İkinci kelimem, Fenerbahçe'de hala ne oynadığını bilmeyen, İsmail Kartal'ı aslında istemeyen bir takım var şu an için. 3 kelime. Fenerbahçe Beşiktaş derbisi, ikinci kelimem Beşiktaş harika hazırlanmış, müthiş oynadı, kondisyon olarak çok üst seviyelerde oldu. İşte yine Galatasaray maçta bahsettiğimiz timing dediğimiz doğru yerde bulunma, doğru pas atma, 4 pasta golü buldu, müthiş hazırlanmış. Üçüncü kelimem ise Fenerbahçe hala ne oynadığını, ne yaptığını, oyuncuların değişikliğiyle beraber, kadro yapılanmasıyla beraber ne yaptığını bilmeyen bir Fenerbahçe var. Ondan dolayı ben şöyle söyleyeyim, Beşiktaş derbiyi hak etti, kazandı.
7: Üç cümleyle daha doğru olabilir.
4: Kesinlikle. Biraz daha. Birçok şey söylenir, birçok evet. şey söylenir Can, ama üç kelimeyle bunu özetleyebiliriz. Dediğim gibi Fenerbahçe hala ne oynadığını bilmiyor. Beşiktaş derbiye çok iyi hazırlanmış. Kondisyon üstünlüğü has havadaydı. Gerçekten güzel oynadı. Yine şuna geleceğim. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde işi çok zor. Şampiyonlar Ligi kısmına geçersek de onları ben detaylı bir şekilde sizlere aktarıyor olacağım.
7: Evet, şimdi Osimhen'in eksikliği var, sakatlığı var. Okan Buruk ilk 11 tercihi nasıl olacak Uğur Dalkıran'a göre? Yarın oynanacak, 22'de oynanacak Sporting maçında, ardından Fenerbahçe'ye de değiniriz.
4: Yani yüksek ihtimalle şöyle, Osimhen'in yokluğunda büyük ihtimalle Barış Alper Yılmaz da başlayacak. Çünkü Barış Alper Yılmaz daha önce de o pozisyonda oynadı. Ama naçizane bir antrenör gözüyle bakacak olursam ben Barış Alper'in o pozisyonda oynayamadığını ve her oynadığı dönem içerisinde de iş yapamadığını gördüm. Ondan dolayı ben